0: Bana göre öncelikli yani ekstra ilk gidebileceğin oyuncu değil. Niye? Çünkü bana 10 numara lazım. Galatasaray'a 10 numara lazım. Fakat siz gidip Barış Alper Yılmaz'ın
1: yerine.
0: bölgesine, kanadına son derece maliyetli, maaş yükü olarak da maliyetli bir oyuncu alıyorsunuz. Bana çok mantıklı gelmiyor demiştim ki dün gece ve bu sabah aldığım telefonlarla yaptığım görüşmeler olmadan evvel. Şimdi Leano konusunda Galatasaray'ın bu kadar çok ısrarlı bastırmasının ana gerekçelerinden bir tanesi, çıkarımım da bu. Artık görüştükten sonra tamamıyla bilgi olarak söylüyorum bunu. Uzun sürede bunu konuşacak bütün medya ve Galatasaray camiası taraftarı. Leo hamlesinin açılımı, Leo gelirse Barış Alper Yılmaz'a ciddi teklifler var ve Barış Alper Yılmaz da eğer ki Galatasaray kulübü de karlı çıkacaksa, artı kazanacaksa ben gidebilirim diyor. Yani Barış Alper Yılmaz'ın önüne Leao'yu almıyor Galatasaray. Barış Alper Yılmaz'ın yerine Rafael Leao'yu düşünüyor Galatasaray. Ya burada Galatasaray yönetimine hak veriyorum. Geçen yıl Barış Alper Yılmaz'la alakalı transferin son günlerinde bir fırtına koptu. Barış Alper Yılmaz da eleştiri aldı. Galatasaray yönetimi de onu tutabilmek için çok büyük bir çaba harcadı. Galatasaray taraftarı nezdinde de Barış Alper Yılmaz zaman zaman yıprandı, sonra ayağa kalkmayı başardı. Ama bugünkü Leao hamlesinin şifresi Barış Alper Yılmaz için erken pozisyon almak ve son dakikada bir plansızlıkla karşı karşıya kalmamak. Barış Alper Yılmaz'ı hatırlıyorsan bir buçuk ay önceki yayında şunu söylemiştim. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Monaco'nun çok net bir ilgisi var ve rakam 30 milyon euro demiştim. Ama bugün ve dün gece yaptığım görüşmeler ışığında şunu söyleyebilirim. Barış Alper Yılmaz'a ciddi teklifler var. Henüz resmiyete dönmemiş durumda. Kısa süre içerisinde Galatasaray'ın masasına resmi teklifler gelecek. Ama şu ifade ediliyor. Barış Alper Yılmaz Galatasaray'dan transfer olursa bu Türk futbolunda yerli bir oyuncunun Avrupa'ya transferiyle alakalı transfer rekoru kıracak. Gelir rekoru kıracak. Rekorda yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na ait bonuslarla yaklaşık 35
1: 35 diye biliyorum.
0: milyon eurolardan bahsediliyor. Kısaca Barış Alper'e teklif var ve Barış Alper'e teklif olması ve oyuncunun da eğer onaylarsanız transfere sıcak bakabilirim görüşü sonrasında Galatasaray oraya Rafael Leao'yu çekip Barış Alper'in transferiyle de önemli bir kaynak yaratmaya çalışıyor. Şimdi Leao konusunda hemen devam edeyim eğer ki araya bir soru
1: Var, sorun
0: sıkıştırayım
1: var.
0: diyorsan.
1: Kimden teklif varmış Barış Alper'e? Kulüp belli mi? Ya da
0: Şu an
1: kulüpler?
0: kulüp için erken ifadesini aldım. Biraz daha yol alındıktan
1: İsim
0: sonra
1: vermiyorlar.
0: o kulübü de açıklarız. Ama oyuncunun Galatasaray onay verirse transfere sıcak baktığını ya da olumlu yaklaştığını söyleyebilirim. Leo konusunda da oyuncu aynı Leroy Sané örneğinde olduğu gibi para değil kariyer diyerek Şampiyonlar Ligi faktörü Galatasaray'ın son yıllarda elde ettiği istikrarlı başarı grafiği sonrasında tercih hakkını Galatasaray'dan yana kullanmak istiyor. Galatasaray kiralama artı satın alma opsiyonuyla bu operasyonu gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ama Milan kulübü Galatasaray'la yaptığı görüşmelerde zorunlu satın alma opsiyonu maddesi istiyor. Yani isteğe bağlı değil. Galatasaray'ın kiralık olarak ilk teklif ettiği rakam 5 milyon euroydu. Artı Milan şunu söylüyor. 5 artı 40 yani totalde 45 milyon euroluk paket
1: Ve
0: ve
1: zorunlu.
0: zorunlu satın alma opsiyonu olacak diyor. Şimdi oyuncuyu Galatasaray kendine çekmiş durumda ki Volkan Gül iyi bir Galatasaraylı Almanya'da yaşıyor. Regnum Caria'da tatil yaptı Rafael Leao. Ailesiyle birlikte hatta özel aşçısını falan getirdi onu anlatmıştım. İyi bir aile babası olduğunu söylüyorlar. Tatil arkadaşlığı yapmışlar. Leo Galatasaray'da 3 tane çok yakın dostunun olduğunu ve onlarla da görüştüğünü, Şampiyonlar Ligi atmosferini ve maçlarını izlediğini ve nitekim tercih hakkını Galatasaray'dan yana kullanabileceğini dile getirmiş. Ha Fenerbahçe'de bana göre Milan kulübü Fenerbahçe ile anlaşmak istiyor. Fakat burada Galatasaray'ı çeken yani Galatasaray'ı çeken nokta futbolcunun kariyer planlaması olarak Galatasaray'ı öncelikli olarak tercih etme düşüncesi yaşayıp göreceğiz. Ama dünkü düşüncelerimden uzaklaştım. Neden uzaklaştım? Bana göre Barış Alper elindeyse, Barış Alper Yılmaz gibi bir gücüm varsa o bölgeye Leao gibi maliyetli ve yıldız potansiyeli olan, daha doğrusu yıldız olan bir oyuncuyu niye alasın? Meğersem bu yüzdenmiş. O yüzden Leo transferini artık bu saatten sonra ben Galatasaray için mantıklı ve doğru buluyorum. Ve biraz bilgi, biraz da daha doğrusu sağlam bilgi ve biraz da öngörüyle Rafael Leo gelirse iki tane daha Zincirleme olay etkilenir. 1. Barış Alper Yılmaz'ın transferi gerçekleşir Avrupa'ya. Galatasaray oradan gelir elde eder. 2. Barış Alper Yılmaz da Galatasaray'da yerli kalitesinde ve niteliğindeki düşüş sebebiyle Barış Alper'in ayrılığıyla Galatasaray can uzunu alır. Yani Barış Alper'in kaynağı da çünkü Leao'yu Galatasaray bu sezon için kiralama formülüyle alacak. Anlaşma zemini, zorunlu satın alma opsiyonunu kabul ettiğinde. Barış Alper'den gelen kaynakta can uzunu Galatasaray'a getirecek.
1: Onu neden kabul etmiyormuş Galatasaray zorunlu satın alma opsiyonunu?
0: Ya isteğe bağlı istiyor. Noah Lang'da da aynı formülü uyguladı. Icardi de aynı formülü uyguladı. Osimhen'de de aynı formülü uyguladı. Ama zorunlu opsiyon kabul edilecek gibi duruyor. Çünkü Barış Alper konusunda da yavaş yavaş kulübe gerçekten de işte ilgi yazıları, temsilcisi üzerinden görüşmeler o konuda yavaş yavaş ciddiyet kazanmaya başlamış.
1: Yani manşet şu: Barış Alper gidiyor, yerine en güçlü aday Leao ama Fenerbahçe'yle de orada bir kapışma var.
0: Gidiyor demeyelim. Rafael Leao gelirse Barış Alper Yılmaz'a izin verecek Galatasaray.
1: Gelirse.
0: Ha aynen.
1: Niye bir başka alternatif
0: ama yok mu? 3 tane bence. Leao gelirse Barış Alper Yılmaz iyi bir rakama Avrupa'ya transfer olur. Barış Alper Yılmaz'ın geliri ve yarattığı kaynakta can uzunu Galatasaray'a getirir.
1: Bu arada
0: bence 3 hamle.
1: Peki. Şöyle bir mantığı var tabii bunun bir taraftan. Leao'yu aldığın zaman yabancı sınırının içerisine de giriyor. 10+4 yapmak zorundasın. Orada hamlelerinde kısıtlanıyor.
0: Bu durumda... Ama 10 numaraya yabancı değil, yerliyi çekmiş oluyorsun. O evet. Şekilde bir boşluk oluşturacaksın.
1: Onu söylüyorum ben de. O yüzden Can Uzun'la devam edelim o zaman.
0: Tabii ki.
1: Orada anladığım kadarıyla bir ilerleme var.
0: Hepsi aslında birbiriyle biraz önce anlattığım gibi bağlantılı hep transfer operasyonları.
1: Bu da aslında Dursun Özbey'in bugüne kadar neden transfer yapmadığını, transferde geç kaldığını bize anlatıyor. Kaynak yaratıp oyuncu almaya çalışıyor. Bu kadar.
0: Yani buraya da hak verebiliriz.
1: Bir formül çıkmıyor. Bu arada bence şöyle bir durum var tabii. İyi bir operasyon olur yani. Oyuncunu satıyorsun.
0: Ya Barış Alper
1: iyi bir kaynak yaratıyorsun.
0: Farklı da benim beğendiğim oyuncu.
1: Ya da iki tane oyuncu operasyonu yapıyorsun.
0: Tabii ki Can Uzun çok büyük bir değer. Çok büyük bir potansiyel. Leao çok büyük bir yıldız. Geçen yılı bence iyi geçirmedi ama tabii ki yani yıldız aurası olan, o potansiyeli olan bir oyuncu Rafael Leao. Ama Barış Alper Yılmaz farklı bir oyuncu kimliğinde kanat oyuncusuydu, profiliydi. Bekleyip göreceğiz.
1: Yani şu, Can Uzun kesin gelir bu durumda. Doğru mu anlıyorum Barış Alper giderse?
0: Ya oyuncunun Galatasaray'a karşı herhangi bir negatif bakış açısı yoktu. Olay sadece Frankfurt'un istediği bonservis bedeliyle alakalıydı.
1: Orada bir mutabakat var mı?
0: En son 40 demişti Frankfurt ama geçen hafta da anlatmıştım. Galatasaray'ın elini güçlendiren noktalardan bir tanesi uzun süredir Can Uzun'u isteyen Napoli ve Milan kulüplerinin Can Uzun için tabelayı 25 bandında belirlemiş olması. Galatasaray tabii ki Barış Alper Yılmaz süreci, Leao süreci netleştikten sonra bana göre daha kararlı ve cebi sağlam şekilde oturacağı için masaya o rakamı bana göre 30 bandına düşürüp 30-35 band 35 fazla olabilir ama 30 bandına düşürmeye çalışıp
1: işi bitiriyorsun.
0: Bitirecektir diye düşünüyorum Can Uzun'la.
1: Singo'ya teklifler meselesi.
0: Ya Singo'ya teklifler geliyor ama oyuncu Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor. Oyuncu diyor ki ben Premier Lig'de Top 6 dediği takımlara ancak giderim. Arsenal, Liverpool bunlar benim hedefim. Manchester United. Neden? Futbolcu tarafıyla da konuştum. Bugün Galatasaray'a resmi teklif yapan Inter'de, Newcastle United'da geçen yıl Monaco'dan Singo'yu almaya çalışan kulüpler. Futbolcu da diyor ki ben gidecek olsam bu kulüplere geçen sezon giderdim. Galatasaray'ı tercih ettim. Burada bir yıl kapı gibi aslan gibi oynayıp Şampiyonlar Ligi'nde performans verip ben Premier Lig'in deve dişi takımlarına gitmek istiyorum diyor ki aslında oyuncunun bir anlamda yaşadıkları zaten bu hayali kurdurtuyor. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşılaşması sonrasında Liverpool direkt kontak kurmuştu 30 Eylül'deki maçtan sonra. Dünya Kupası sonrasında menajeriyle Liverpool bir daha bir kontak kurmuştu ama sakatlığı sebebiyle şimdilik o transfer çok olası gözükmüyor ama temiz bir sezonla birlikte Premier Lig'e gitmeyi isteyen Singo bugün ne Newcastle United'ı ne de Inter'in teklifini değerlendirmeyi düşünmüyor. İlgi yazısı geldi Galatasaray'a ama futbolcu seti çektiği için bonservis olgunluğuna gelemedi.
1: Peki. Nelson ne zaman gidiyor?
0: Ha Victor Nelson geçen yıl kiralanırken otomatik olarak zaten bu prosedürdür. Sözleşmesi bir yıl uzatıldı. Nelson Galatasaray'a diyor ki arkadaş tabii ki artık futbolcuların hepsinin bu 10+4 kuralından falan her şeyden haberi olmaz olduğu için eli güçlü diyor ki madem beni göndermek istiyorsunuz verin bonservisimi. Yok parayı istemiyor. Bonservisimi verin diyor. Ben kendime kulüp bulurum. Niye? Çünkü bonservis elinde olduktan sonra imza parası alacak.
1: İşte aynı şey yani.
0: Evet. Tabii sen kazanacağına ben kazanayım diyor.
1: Haklı mı?
0: Yani haklı diyemem. 10+4 olmasa keşke.
1: Kullanır yani bunu.
0: Evet. Nelson
1: Ya bu dertler şeyde de büyük. Var.
0: Karşılıklı
1: Biliyorum mesela.
0: sözleşme
1: Fenerbahçe
0: feshesi.
1: tarafında da var.
0: Tabii.
1: Masaya otururken
0: Asıl olay orada. Sen bir
1: masaya
0: tane
1: otururken
0: Nelson'u konuşuyorsun burada. Orada kaç tanesini konuşacak belki de Fenerbahçe.
1: tabii. Ya dolayısıyla oyuncuya bonservisini verirse yani zorluyor iki
0: Ve
1: taraftan da tabii.
0: isteyen kulüpler de var Nelson'u. Kampa götürülme gerekçesi de bu. Çünkü İtalya Serie A'dan isteyen kulüpler var. Hatta Galatasaray'ın ilk hazırlık karşılaşmasını oynadığı Monza kulübü Nelson'u transfer etmek istiyor ki o karşılaşmada da çok iyi bir performans sergiledi. Galatasaray bonservis kazanabilirdi ama Nelson inatla eğer sözleşmemi feshetmezseniz gitmiyorum. Bonservisimi bana verin öyle giderim diyor.
1: Belki eli masada güçlü şu anda.
0: Tabii.
1: Özetle.
0: Ya öyle de olacak gibi. Karşılıklı sözleşme feshiyle
1: Belki.
0: Galatasaray Leao'ya kontenjanda yer açacak.
1: Bu Gardi Reinders meselesindedir abi.
0: Abi George Gardi Galatasaray'a çok önemli transferler yaptı. Zaman zaman iki taraf arasında ipler gerildi, anlaşmazlık oldu, Galatasaray'ın kızdığı noktalar oldu. İşte Davinson Sanchez, Como süreci gibi onları anlatmıştım. Reinders da Galatasaray kulübüne George Gardi'nin aynı Leao paketinde olduğu gibi 1-1,5 ay önce önerdiği bir isim. Çünkü City'nin kontratından çıkmayı düşündüğü bir futbolcu Reinders. Zaten Gardi'nin olayı da bu. Icardi sana paket hop hemen erken alarma uyandırdı getirtti. Osimhen erken uyandırdı getirtti. Gardi zaten bunları çok iyi yapıyor. Yıldızların kulüpleriyle olan ilişkilerini çok iyi şekilde takip edip hop
1: Operasyon yapıyor.
0: orada bir kırmızı alarm yanarsa sana getiriyor. Leroy Sané'yi de George Gardi 6 ay öncesinden bak Bayern'le bunların arası olmayacak uzatmayacak deyip Galatasaray'ı masaya oturtmuştu. Reinders da bu pozisyonda Gardi'nin önerdiği isimlerden bir tanesi. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ha Reinders'a, şimdi Leao'yu aldın. Reinders'a yer kalmıyor.
1: Ne
0: 10
1: yapacağım?
0: yabancıda. Gabriel Sara konusunda menajerin ifade ettiği şu. Şu anda Suudi Arabistan'dan teklif var. Yanlış hatırlamıyorsam Al Hilal kulübü olması lazım.
1: Tamam.
0: Gabriel Sara'yı istiyor. Ama oyuncu şu an Arap pazarına sıcak bakmıyor. Menajeri de Galatasaray kulübüyle görüştü. Ve Premier Lig'den çünkü Dünya Kupası kadroları belli olmadan evvel Aston Villa'nın net ilgi yazısı vardı Galatasaray'da. Ama o resmiyete dönmedi. Menajeri Premier Lig'den teklif getireceğini dile getiriyor. Gabriel Sara'nın da ayrılığıyla birlikte Reinders'a da kontenjan açabilir Galatasaray. Ha, hocaya sorduğunda şunu biliyorum. Okan Hoca'nın görüşü. Okan Hoca'yla da alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Hoca aslında hiçbir yabancı futbolcusunun kadroda şu an yer alan Nelson dışındaki hiçbir futbolcudan çıkmak istemediğini söyledi. Mevcut yabancıların kalması, bir tane de takviye yapılmasını istediğini dile getirdi ama Gabriel Sara sürecini yaşayıp göreceğiz. Şimdi hocanın benim ne diyeyim yadırgadığım bir ifadesi oldu geçtiğimiz günlerde. 3-4 şey yaptığım röportajda şunu söylemişti. 10 artı 4 kuralı. Ya biz zaten yerli oyuncuya şans veremiyoruz. Yabancı oyuncu mu yetiştireceğiz demişti. Bak buna katılırım. Yabancı oyuncu mu yetiştireceğiz. Ama biz yetiştirici kulüp olamayız ifadesine Okan Hoca'nın katılmıyorum. Niye
1: Yabancılar
0: katılmıyorum?
1: üzerinde.
0: Yabancılar üzerinde, yok yabancılar özelindekine katılıyorum ama yerliler özelinde kesinlikle katılmıyorum.
1: Tabii ki.
0: Şimdi Okan Buruk nereden çıktı?
1: Galatasaray.
0: Galatasaray Futbol Akademisi'nden çıktı. Okan Buruklar, Bülent Korkmazlar, Tugay Kerimoğlu, Emre Belezoğlu say say bitmez.
1: Arda.
0: Şimdi Galatasaray hep
1: Arda.
0: aslında tarihi Arda Turan, yani daha say bitiremezsin.
1: Yunus.
0: Yunus Akgün, Semih Kaya, Emre Çolak, ya bir sürü sayarız. Şimdi bu noktada Galatasaray'ın ne diyeyim ikon olmuş isimleri hep aslında yetiştirici şekilde getirdiği yerli
1: Oyuncular.
0: yıldızlar, süperstarlar oldu.
1: Tabii.
0: Şimdi o yüzden Galatasaray'la bence çok fazla bağdaşmıyor Okan Hoca'nın bu çıkışı ve kendi de üstelik Galatasaray altyapısından yetişip bu noktalara gelen bir oyuncu olduğu için bence biraz daha genç oyunculara Okan Hoca'nın şans tanıması ya da biraz daha gidip altyapı maçlarını izlemesi, akademide biraz daha bence vakit geçirmesi gerektiğini düşünüyorum Okan Hoca'nın. Bu bir dost tavsiyesi benimki.
1: Diğer yandan gün gelir Dursun Özbek de der ki kardeşim hep alıyoruz bir tane de siz yetiştirin.
0: Kaldı ki
1: Transfer yok bu
0: ya
1: sezon
0: Aydın bir de bir şey
1: gibi.
0: söyleyeceğim. Yakın geçmişteki başarılara bakayım. Barış Alper Yılmaz nereden
1: Evet.
0: geldi? Keçiören Gücü,
1: Geçiyorum.
0: Kerem Aktürkoğlu,
1: Erzincan.
0: Erzincanspor. Daha birçok örneği var da şimdi spontan geliştiği için aklıma
1: Hayır hayır
0: geldi.
1: bunları da bu arada
0: Ya bunlar da
1: şöyle.
0: yetiştirici olduğun için kazandığın
1: Aynen.
0: futbolcular ki Barış Alper Yılmaz'ı bu noktaya sen getirdin.
1: Onu
0: Kerem Aktürkoğlu'nu
1: söyleyecektim.
0: sen getirdin. Tamam Fatih Hoca transfer etti ama olgunluk ve star pozisyonuna
1: Sen
0: Okan
1: getirdin.
0: Hoca'nın döneminde
1: Tabii.
0: çıktılar.
1: Yani onlar da altyapı sayılır aslında. Yani biraz da olgun
0: Tabii.
1: gelmişlerdi ama aldın ve
0: Üstüne koydun çünkü.
1: üstüne koydun. Bir tanesini 12 milyon euroya sattın. Bugün bahsettiğin oyuncu Barış Alper bu operasyonu yaparsan Leo ve Can Uzun transferinin önünü açıyor. Demek ki kendi kaynağını üretmek her zaman iyidir.
0: Buradan da
1: Haklısın
0: şuraya
1: yani.
0: geçeyim. Ayhan
1: Kimi?
0: Akman selam olsun. Çok yakın bir dostumdur uzun yıllardır. 11 yıl Galatasaray A takımında oynadı. Yıllarca kaptanlığını yaptı. 6 yıl içeride futbol planlamasında, kadro planlamasında mesai harcadı. 17 yıldan bahsediyoruz. Şimdi sessiz sedasız geçtiğimiz sezon devam ederken Ocak, Şubat gibi Ayhan Akman görevinden ayrıldı. Şimdi bu 4 yıldır oluşturulan kadroda kimi az der, kimi çok der, kimi iyi der, kimi kötü der, kimi doğru der, kimi yanlış var. Transfer ve kadro planlamasında Ayhan Akman'ın önemli bir payı vardı. Transfer edilen oyuncularda, transfer edilmeyen ve karşı çıkılan oyuncularda. Şimdi Ayhan Akman'ın savunuculuğunu falan filan yapmak için bunu söylemiyorum. Ben sadece şunu soruyorum. Galatasaray futbol A takımı planlamasında ya da transfer organizasyonunda Okan Hoca'nın beğendiği ya da beğenmediği futbolcuyla alakalı karşıt sav ve görüş sunabilecek futboldan gelmiş herhangi bir isim var mı? Futboldan gelmiş. Hayatını futbola ve sahaya adamış.

0: En üst koltukta ama arkadaki o liyakata dayalı yapılacak olan organizasyon şemasında kim var? Hani Ayhan Akman'ı çıkarırdım, ne bileyim işte Hasan Şaş koydum. Ayhan Akman gitti ama Mertens geldi. Var mı öyle bir hamle Galatasaray'da?
1: Yok.
0: O da yok. Yani bence buralar da doğru değil.
1: Peki.
0: Ya buraların da tedavi edilmesi gerekli diye düşünüyorum ben.
1: Son iki sorum. Ya bu Musiala'ya çok girmenin bir alemi yok diye düşünüyorum ama bir sorayım yine de. Galatasaray diyor ki almayacağım. Burhan Can diyor ki hayır alacak diyor. Özeti
0: Ya Burhan Can sahada çok emek veren, takımı
1: bu.
0: yıllardır.
1: Kendini de çok riske attı. Ben tanımam Burhan Can'ı. Tanımam derken kıya ben biliyorum. Ya şimdi Naci sen de yıllardır bu işin içindesin. Ben de yıllardır bu işin içindeyim. Abi şimdi kulüp diyor ki ben diyorsa ki ben bunu yapmayacağım. Israr etmek bana çok ilginç geliyor ya. Ne diyeceğim abi?
0: Ya Burhan Can'ı severim. Herkesin kendi projeksiyonu var, kendi karakteri vesaire falan var. Burhan da tabii ki güvendiği bir kaynakla konuşmadan böyle bir haberi vermemiştir. Kalkıp
1: Tabii
0: zaten
1: ki.
0: yoksa iddialı çıkışlara imza atmazdı ama sakin kalmakta fayda var. Transfer çünkü farklı parametrelerle oluşan ve çok değişken bir süreçtir. Bu tip açıklamalardan hepimizin kaçınması lazım. Yani biz de yanlışa düşmüyor muyuz? Düşüyoruz abi.
1: Düşürüyoruz da
0: E
1: çok
0: işte
1: ilginç.
0: John Duran'la prensip anlaşmasına vardı Galatasaray dedik. Prensip
1: Olmadı.
0: anlaşmasına vardı ama kulübü çok daha fazla talepte bulundu. Olmadı.
1: Abi Galatasaray hiç
0: Yani
1: gitmemiş mi yani bu Musiala'ya?
0: abi
1: Anlamadım.
0: Musiala'ya gitti
1: Ya
0: Galatasaray
1: tamam.
0: zaten. Yani Musiala haberini söyleyenlerin en başında kim geliyor? Serdar Ali Çelikler geliyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda Murat Aşık bile söylemiş Fenerbahçe yayında Musiala Galatasaray olayını.
1: Ben onu
0: Şimdi
1: birlikte
0: biraz
1: yayın.
0: orada parmak
1: Birisi
0: izlerine
1: mesaj atıyor bana.
0: Anlatabilirim aslında bu Musiala şemasında ama neyse şunu söyleyeyim. Galatasaray Haziran ayının sonunda yani yaklaşık bir ay evvel Musiala ile alakalı hayal kurdu. Zaten bu tip yıldızlar üzerine Galatasaray'ın hayalleri her zaman var. Leroy Sané'yi çekmiş adam geçen yıl.
1: Peki.
0: Musiala'yı da nasıl ne üzerinden çekerim dedi. Can Uzun'un menajeri üzerinden çekerim dedi. O da nasıl oluştu? Musiala sakatlıktan çıktı. Bayern oraya oyuncu transferi yaptı. Düzenli oynayacağı, Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edeceği bir takım. Acaba Musiala'yı kiralık olarak alabilir miyiz? Hani Bayern'in de kadrosu geniş, burada oynatalım biz
1: Evet.
0: oynama garantisiyle. Abi direkt olarak zaten Bayern Münih'te. Oyuncu tarafı da hani bir reklam var ya aklından bile geçirme. O şekilde bir yanıt
1: Konuyu
0: veriyor
1: kapattılar yani.
0: Galatasaray'a ve konu kapanmak zorunda kalıyor. Yoksa ah keşke diye Galatasaray'ın düşündüğü ve hatta Leroy Sané falan konuşuyor Musiala'yla. İlkay devreye giriyor falan ama oyuncu tarafı da Bayern tarafı da yok diyor ve
1: İşte bitiyor.
0: olay
1: Peki.
0: bildiğim kadarıyla bitiyor.
1: Peki. Yani en azından orada bir ateş yanmış. Ama
0: Ha bir de şu var.
1: iş biraz da
0: Şimdi
1: şeye döndü.
0: Bayern'e de haksızsın diyemezsin. Niye biliyor musun? Çünkü biz olmuşu gelip oynatan ve tüketen bir futbol ülkesiyiz. Bizde hiç 19-20 yaşında gelip gelişimine katkıda bulunup eğitip yolladığımız bir yıldız var mı abi? Var
1: Yok.
0: mı? Şimdi Bayern de o yüzden tüketen bir futbol ülkesine yanlış anlamayın. Musiala'yı verir mi?
1: Şöyle böyle bir kulüp arıyorsa dediğine katılıyorum.
0: Ya bir Galatasaray
1: Soru işareti.
0: tarihinde Frank Ribery'i sayarım ben. Ama adam
1: O başka bir
0: 6 ayda
1: operasyon.
0: kaçtı gitti. Başka bir operasyondu.
1: O şey vardı ya Galatasaray bir ara Barcelona'dan getirmişti kaleci. O iyi bir kaleciydi. Penya. Peki.
0: Ama Musiala şu anda Almanların göz bebeği abi.
1: Ama yani şunu da
0: Maaşı
1: söyleyeyim.
0: 25 milyon euro. Diyorlar ki mesela onu da görüyorum. Herkesin haberciliğine çok büyük saygım var. Hepsine saygı duyuyorum genç kardeşlerim. Ama Musiala'nın maaşını sadece Avrupa'da Türk kulüpleri ya da Galatasaray karşılayabilir. Arkadaş Bayern Münih göz bebeği olan bir oyuncunun sözleşme maliyetini karşılasın diye verir mi X bir yere? Bayern Münih kâr eden ve dünyanın en zengin kulüplerinden bir tanesi. Real Madrid diyoruz ya Bayern şirket gibi yönetiliyor.
1: Öyledir canım. Başka hiçbir
0: Yani o
1: şansı yok.
0: yüzden yani Musiala'nın kontrat maliyeti için Galatasaray'ı tercih etmez yani Alman kulübü.
1: Ama iş şeye döndü. Ben çok eski tarihten hatırlıyorum. Sonra buna dair çok espri de üretildi ama
0: Evet.
1: bir dönem Lille'de oynarken Eden Hazard foto maçı her gün şey yazıyordu. Fener'e geldi. Fenerbahçe'de her gün yalanlıyordu. Ona döndü yani. Böyle bir
0: Ya.
1: durum. Peki son olarak
0: Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Dün Galatasaray'ın 2 Ağustos'ta hazırlık maçı var. Galatasaray kampından Sayın Abdullah Kavukçu 2 gün önce döndü ve dün de önemli bir toplantı gerçekleştirildi.
1: transfer toplantısı mı?
0: Sayın Başkan Dursun Özbek'le birlikte hani takımla dönmeyi hiç beklemeden artık vakit kaybetmemek için harekete geçmek adına bu hamleyi yaptı. Sayın Abdullah Kavukçu ve Dursun Özbek bir araya geldiler ve gözüken o ki biraz önce yayın başında anlattığım gibi Leo gelişi Barış Alper transferi Can Uzun hamlesi Galatasaray'da bence yakın zamanda çok fazla konuşacağımız gündem maddeleri gibi duruyor. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Galatasaray'ın bence bunu çok iyi anlayabiliyor.

0: Atıp artık harekete geçmesi lazım. Neden? 2 Ağustos'ta hazırlık maçı var. 8 Ağustos'ta Villarreal maçı var. Sosyal medya üzerindeki bu tepkiler tribüne yansırsa o sıkıntı yaratır Galatasaray'da,
1: Peki,
0: onu söyleyeyim.
1: son sorum. Bu Yusuf Demir bir açıklama yaptı.
0: Evet.
1: Galatasaray diyor beni baltaladı özetle. Bana yanlış tedavi uyguladılar.
0: Yok yok, iğneler
1: Zorladılar.
0: demiş ha.
1: Yani şunu söylüyor. Özetini söylüyorum çünkü. Galatasaray'daki süreç benim için oldukça zor geçti. Sakatlığımdan sonra ayak bileğimi ayakkabı bile giyemeyecek hale geldim. Buna rağmen bana iğne yapılıp takımla seyahat etmem söylendi. Bunu reddettim çünkü o iğnenin içinde ne olduğunu bilmiyordum. Tıbbi süreçlerde ciddi problemlerle karşı karşıya kaldım ve yaşananlar beni gerçekten fiziksel ve psikolojik olarak zorladı.
0: Evet. Kaygı seviyesi yüksek bir isim Yusuf Demir. Güven konusunda kendine dair problemleri olduğu için aynı Galatasaray'da bu yaşadıklarını Barcelona'da da yaşamış. Galatasaray sağlık heyetiyle de konuştum. Açıkçası genç bir futbolcu olduğu için Yusuf Demir, kariyerini olumsuz etkilememek için Galatasaray kulübü Yusuf'u da düşünerek bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmak istemedi. Ama telefonla da görüştük Galatasaray kulübündeki önemli isimlerle. Yusuf Demir'in bahsettiği anestezik iğneler, onu söyleyeyim. Ve bu iğneleri Drogba'ya yaptı Galatasaray sağlık heyeti. Icardi'ye yaptı. Osimhen'e yaptı. Burak Yılmaz'a yaptı. Ama Yusuf Demir'de şöyle bir problem vardı. Kendine olan güven konusunda eksikliği yer aldığı için zaman zaman kritik anlarda görevden kaçmak adına bahane üreten bir profil çizdi.
1: Ya bir de bir şey
0: Ve
1: söyleyeceğim bu açıklamada.
0: bu infoyu Galatasaray aynı zamanda geldikten sonra artık 2-3 ay tecrübeler ışığında Barcelona kulübünden de aldı. Hatta ve hatta daha da öteye gideyim. Daha da öteye gideyim. Galatasaray Sağlık Kurulu Yusuf Demir transferine ilk günde sıcak bakmıyordu.
1: Ya bir de başka bir şey daha var bu açıklamada. Onu da söyleyerek kapatayım. Şimdi bu çocuk böyle konuşuyor. Ya baba sen iğnenin içerisindeki etken maddeleri nereden biliyorsun? Sen doktor musun yani? İçinde ne olduğunu bilmiyordum. E bu var. Biz de
0: Ya
1: doktora
0: başım
1: gidiyoruz.
0: ağrıyor, bak başım ağrıyor, ayağım çekiyor, yıllardır olan pubisim tuttu deyip sayısız karşılaşmada Galatasaray'da görevden kaçtı. Daha sonrasında Galatasaray kiralamak istedi Yusuf Demir'i. Dedi ki
1: Kim
0: peki
1: başa bela etti bu Yusuf
0: kiralı
1: Demir'i baba? Kim istedi bu adamı?
0: sevgilerden Tuğur transferiydi. Ama ya
1: Bazen
0: her
1: deneme yaparsın.
0: yöneticinin tabii ki artı eksi transferleri vardır. Buradan hani sen sordun diye söyledim ama şimdi Yusuf Demir
1: Ama
0: konusunda
1: o sıralarda da bu arada herif şeydi çok popülerdi.
0: Barcelona
1: Barcelona'ya
0: almadı,
1: gitmiş.
0: işte bu yüzden
1: Tabii.
0: almamış. Kaygı bozukluğu, güven problemi çocuğun. Kritik maçlarda hep bahaneler. Ya Saint-Gilloise maçında oynatacaktı, pubisim ağrıyor dedi. Gençler Birliği maçında hatırlasana. Oynattı, devamında Saint-Gilloise maçı vardı. Oyundan çıktı devrede, ona kızdı. Saint-Gilloise maçında oynamadı pubisim ağrıyor diye. Yedek kulübesinde oturdu. Galatasaray kiralayacaktı geçen sezon başı. Eğer kiralarsanız zam isterim. 950 bin euro alıyordu Galatasaray'dan. 1,2 milyon euro istiyorum dedi. Başka bir kulübe kiralarsanız.
1: Yani demek
0: Yani Yusuf Demir Galatasaray'da 4 yıl oynadı. Pardon, 3 yıl oynadı. Abi 3 milyon dolar para kazandı
1: ya,
0: gitti. Şimdi
1: baba
0: kaç oynuyor da?
1: kaç?
0: Söyleyeyim mi? 200-250 bin euroya oynuyormuş.
1: Öyle olur.
0: O
1: Bir de
0: yüzden...
1: hayır. İğnenin içinde ne olduğunu bilmiyordum diyordu ya. Bence şöyle bir durum var. Yani bu adama senin anlattığına dayanarak söylüyorum. Reçete yazabilen bir psikoloğa yani psikiyatriye gitmesi lazımmış o zaman. Reçete yazan bir doktor psikiyatriye gidip orada sorunun çözülmesi lazımmış. Anladım bu yani.
0: Ya bir de düşün ya, dünya yıldızlarının olduğu iğneyi sen ne diyeyim ki, komik.
1: Diyelim ve sana da teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Tekrar görüşürüz.
0: Teşekkürler.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu 92.2 frekanslarında Radyo Gol İstanbul stüdyolarından ben Çağatay Çıtak, radyoları başında bizleri sabırsızlıkla bekleyen tüm dört büyük gündem programının müdavimleri ve Radyo Gol'ün en güzel insanlarına, en kıymetli paydaşlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Temmuz ayının son gününde yüreği spor sevgisiyle atan, dostluğun ve saygının değerini bilen güzel insanlar, hepinize sağlık, huzur ve bereket dolu bir cuma günü diliyorum. Rabbim inşallah emek verdiğiniz her işte başarı nasip etsin sizlere. Gönlünüzden geçen tüm güzel dualar kabul olsun. Evleriniz huzurla dolsun. Sevgilisinden ayrılanlar tekrar kavuşsun. Para kaybedenlerin eksiğini daha fazlasıyla doldursun. Yolunuzda, bahtınızda her daim açık olsun inşallah. Ayağınıza da taş değmesin. Bugün de Türkiye'nin dört bir yanından aynı heyecanı paylaşacağız. Yine futbolun nabzını birlikte tutacağız. Türkiye'de futbolun gündemini belirleyeceğiz. Dünkü Beşiktaş zaferi, Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz, Galatasaray'daki sessizlik ve Trabzonspor'un dün Alsat'la hazırlık maçında 1-0 kaybetmesi ama oynanan futbolun ilerisi için umut vermesini hepsini 0212-273-10-10'da sizler de görüyorum ki şu anda çok teşekkürler. Onlarca mesaj gelmeye başladı bile hoş geldin mesajlarıyla birlikte. İyi ki varsınız. Tüm mesajlarınızı bekliyorum. 0212-273-10-10 ya da WhatsApp kullanmayanlar, Instagram kullanıyoruz diyen dinleyicilerimiz için de Çağatay Hoca adresine sadece bana ulaşmanız yeterli olacaktır. Sizlerin mesajlarıyla başlayalım. Çağatay Bey hayırlı cumalar. Bülent Uslu istiyoruz, gelmezse Çağatay Çıtlak istifa demiş. Kadir Çetinkaya çok teşekkürler. Güzel insan, Allah bütün dualarını kabul etsin inşallah. Beşiktaş'ımıza da başarılar dilemiştim, kısmet oldu demiş Uğur Çalık. Çok teşekkürler. Instagram'dan gelen mesajlarla başladım. Yine Instagram'dan beni takip alan dinleyicilere de dün özellikle teşekkür etmem lazımdı. Orhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Orhan Silahtar'a ve Zekeriya Canikli, onunla da çok teşekkür ediyorum. Bir yandan mesajlarınız gelmeye devam ederken programa başlamadan hemen şöyle gelenlerden Tan Mutlu amin ecmain demiş. Çok teşekkürler. Evet, Amerika'dan tır şoförümüz Muammer Bey Instagram'dan da yazmış, buradan da yazmış, WhatsApp üzerinden. Yunus Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Sizlere de hayırlı cumalar. Kulevinç operatörü Hüseyin Aydoğdu, Marmara Elisi'ne doğru yoldayım. Sizlere bir selam vermek istedim. İyi yayınlar diliyorum demiş. Yolunuz da her daim açık olsun. Farınız da tabii. Hoş geldin güzel insan demiş. Yaşar Bey, Yaşar Cankut çok teşekkürler. Her zaman olduğu gibi iyi ki varsınız. Hüseyin Mecit, hiç bir zaman mesajlarınızı da eksik etmediniz ama tabii program yoğun, gündem yoğun. O yüzden hiç vakit kaybetmeden ben yavaş yavaş canlı bağlantılarıma da bağlanmak istiyorum. Gazeteci dostlarımıza, çünkü söz verdiğim saatte onların sesini duymayı isterim. İşte onlardan bir tanesi de sevgili Serdar Sarı'da. Serdar'cığım hoş geldin Radyo Gol'e, yayınımıza nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın? İyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hiç vakit kaybetmeden dün akşama dönmek istiyorum Serdar Sarı'da. Kartal Gül'ü oynaya zafer uçtu diyebilir miyiz? Beşiktaş 1-0'ın revanşında yine konuk olduğu Midland'i deplasmanda da yenip yoluna devam etti. Bu maçla ilgili görüş ve düşüncelerini merak ediyorum.
1: Ben o zaman en başta şunu bir söyleyeyim. Görüşlere geliriz. Hı hı. Bugün biraz böyle sosyal medyayı incelediğimde, okuduğumda, hani eskiden gazeteleri okuduğumuza derdik ama şimdi bir şey kalmadı.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Yine tabii internet üzerinden, sosyal medya üzerinden gazeteler, ekran yorumcuları, sosyal medya yorumcuları baktığımızda gerçekten yani futbolun üstüne girip de bu şekilde az sonra söyleyeceğim şekilde konuşanları görünce çok şaşırdım. Hani iki maçta da maç 11'e 11 olsaydı Beşiktaş turu geçer miydi gibi bir başarıyı küçümseme durumu var. Onun öncelikle şöyle söyleyeyim. Evet, ortada iki tane kırmızı kart var. Bu iki kırmızı kartı hakem durup dururken ben şunlara kart gösteririm, eksik oynasınlar demedi.
0: O da Beşiktaş'ın sayesinde zaten.
1: Evet, yani dün o 3 tane adama sarı kart gösterdi neredeyse. Biri de kırmızı kartla gitti. İlk maçta da Jalon'un müthiş performansı, faul yapmak zorunda kaldı. Bunlar Beşiktaş gösterdi. Yani bunlar böyle durup dururken olan şeyler değil. Hani ben bunlara kart gösteririm de 5 yaş turu geçsin falan. Onlar Türk hakemlerinde falan herhalde karıştırdılar. Şöyle söyleyeyim, o iki kartı da hiçbir Türk hakem göstermezdi. Bak çok net ifade ediyorum. Türkiye'deki maçta VAR'a bırakırdı hakem. VAR'daki de benim alanıma girmez, grip pozisyon der. O pozisyon öyle devam ederdi. Burada Danimarka'daki maçta ise ikinci sarı kartı, yani adamın bir sarı kartı var, şimdi ikincisini göstermeyeyim derdi. Maalesef acama gerçek. Bence konuşulması gereken nokta bu. Bu iki hakem Türkiye liginde olsun, bizim ligimizde olsun, inanın yaşanan kavgalar %50 azalır. Bakın inanın. Derbileri bu hakemlere vereceksiniz, kritik maçları bu hakemlere vereceksiniz. Bence gereken taraf bu. Hı hı. Yani bir de senin ülkenin takımı, yani bir milli takım ya, yani Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Başakşehir, kim olursa olsun, Samsunspor geçen sene keza, bunlar bizim Avrupa'da maç oynarken milli takımlarımız, onların başarılarını küçümsemek nedir, yani neye göre yapılıyor onu da anlamış değilim. Umarım spor medyası artık bu tür yorumculardan kurtulur. Kulüp penceresinden bakan yorumculardan kurtulur inşallah. Yani en büyük sıkıntımız bu.
0: Sevgili Serdar, dediklerine ek olarak yani katılma anlamında ben de şunu söylemek istiyorum sana. Dediğin çok doğru. Ülke puanı çok çok önemli. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray, şimdi ülke sıralamalarına baktım, İlk 50'de yer alıyorlar ama Beşiktaş'la Trabzon'a baktığın zaman da biri 128. biri 157.si. Yani böyle maçların o kadar çok önemi var ki, o puanların o kadar çok önemi var ki.
1: Yani bugün de yeni biri çıkıp kardeşim Beşiktaş sen niye konuşuyorsun, ülke puanına katkın yok falan. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nden namalip çıkarken senin takımında ülke puanına katkısı yoktu. Ya buna böyle bakılmaması lazım yani. Bunların hepsi bizim takımlarımız. Ya yani şurada bile bir bütünlük sağlanamıyor. O kadar kulüp penceresinden bakmak iliklerimize kadar işlemiş ki spor basını, o kadar objektif yorumculuğu kaybediyoruz. Bakın objektif yorumculuğu kaybediyoruz ve başka seviyeye gidiyoruz ve futbolun içinden gelen adamlar, bak futbolun içinden futbol oynamış, teknik adamlık yapmış adamların futbol yorumlarını görüyorum. Allah'ım diyorum, bunlar futbol oynamış profesyonel, nasıl oluyor diyorum kendi kendime.
0: Bir de yanlış yönlendiriyorlar. Ya o daha kötü. Evet.
1: Yani zaten taraftarı aydınlatan insan sayısı azaldı. Biraz reytinglere, biraz etkileşimlere, biraz sosyal medya etkileşimlerine çok ucuz kalitesiz işler yapılıyor. Şimdi bak, işin kaliteli tarafından bakacak olursak, Midtjylland'ın son 5 senede ki istatistiklerine bakın, yani ilk kez gol atamıyorlar.
0: Evet, hepsine baktım
1: ilk
0: ben.
1: İlk kez bu seviyede eleniyorlar. Yani sende o bilgiler mutlaka vardır. İstersen sen biraz dile getir ya da getirmişsindir. Ben yayını sonradan
0: yok,
1: bağlandım.
0: Ben de seninle birlikte açtım sevgili Serdar Sarı'da. Ama bir tamam, golün üzerinde farklı yenilmemiş zaten. Son 5 senedir de senin dediğin gibi. Teknik direktör de zaten açıklama yaptı. İlk kez evet, bu yani seviyede mağlup olduk dedi yani.
1: Hoca transferi muazzam bir transfer. Önder Özen transferi muazzam bir transfer. Nübel, kaleci Nübel transferi çok muazzam bir transfer. Keza Salih transferi müthiş tamamlayıcı bir transfer. Ve devre arasında, geçtiğimiz sezon devre arasında alınan Olay Tan transferi müthiş. Yani iki golde payı var. İlk yarıdaki, ilk maçta, daha doğrusu Türk Piyasası'ndaki maçta, hı hı, çok net pozisyonlara girdi. Hocalar o pozisyonları gol olmasa da gol diye yazar. Bakın çok büyük kazanımları var. Beşiktaş'ın daha Trossard'ın yok, sağ açın yok, sol stoperin yok, santraforun yok. İki tane orta sahan daha alınacak. Bir garanti, belki iki tane daha.
0: Defans bunlar için düşünüyor yani musun Serdar?
1: Efendim?
0: Defans için, sol taraf için özellikle düşünüyor musun Beşiktaş'ın bir transfer yani yapması gerektiğini?
1: Şöyle söyleyeyim, Jalo'nun yanında çok daha böyle bir Jalo gibi, ondan daha iyi bir sol stoperin mutlaka olması lazım. Yani Agbado sağda oynuyor, Jalo bazen sola atabilirsiniz ama gerçekten Jalo sağda bugünlerde çok iyi. Eğer o çapraz bağ sakatlığını yaşamasaydı zaten Beşiktaş alamazdı.
0: Evet.
1: Yani muhtemelen Juventus'tan Premier League ya da işte büyük takımlara falan giderdi diye düşünüyorum. Dolayısıyla elinde hani geçmiş bir sakatlık hikayesi olsa da bir daha sakatlanacağı anlamına gelmiyor.
0: Evet.
1: Performansı şu an için çok iyi gidiyor. Ben hocanın onun uzun süre yerinden oynatacağını zannetmiyorum. Ancak şöyle olur, Agbado çok iyi bir seviyeye gelir. Hani solda bir sıkıntı olur, solda dener Jalo'yu. Fakat çok iyi bir sol stoper alındığında Hemen söylüyorum tandemi, sol yeni sol stoper ve sağında da yanında da Jalo olur diye düşünüyorum.
0: Dinleyicilerimizden Zafer Bey diyor ki merhaba Çağatay Hocam, Beşiktaş'ı kutluyorum bir Galatasaraylı olarak diyor. Serdar Bey'e de çok selamlarımı iletiyorum demiş. Ne kadar güzel böyle mesajların gelmesi. Çok çok fazla soru var ama birazcık da Nübel'e de değinmek istiyorum sevgili Serdar Sarıday. Ya benim dün en beğendiğim oyuncuların başında geldi kaleci Nübel. Çünkü savunma arkasına atılan toplarda çok doğru çıkışlar yaptı. Yani hani Cordoba aklıma geliyor. Böyle sarkık bir libero gibi Beşiktaş'ın yıllar sonra ilk kez kalesine güven veren de bir kaleci geldi diyebilir miyiz?
1: Vallahi şöyle söyleyeyim, gerçekten iyi bir kaleci alındı. Yani Beşiktaş'ta son 4-5 sezonluk kaleci performansında ciddi sıkıntılar vardı. Ersin'de şampiyon olundu, kabul ediyorum. Bakın Ersin'de şampiyon olundu, kabul ediyorum. Ama o zamanki şartları, aslında günün şartları çok farklı. Hı hı. Geçen seneki şartlar da, ondan önceki şartlar da çok farklı. Bir kere zaten Ersin'le taraftar arasında, yani bunu tabii Beşiktaş yönetimleri, o zamanki yönetimleri Ersin'in hikayesini taraftara doğru bir şekilde anlatamadı. Yani Ersin neredeyse asgari ücretle çalıştı da. Yani öyle bir durumu da oldu. Bunu kimse bilmiyordu. Bunu bilmek zorunda mı taraftar? Hayır, bir oyuncu asgari ücretli çalışır mı? Mutlaka parasını, hakkını vermek zorundasınız. Gibi bir şey olmuştu. Ve bir yeni kontrat yapıldı. Yani o müthiş bir işte girdabın içerisine girmişti. Ersin'e ben bir şey demiyorum. Ama Ersin burada bir şampiyonluk kazandırdı. Beşiktaş'ın altyapısından geldi diye koskoca Beşiktaş gibi camia kalesini o seviyede tutamaz. Yani senin orada rakibinde Mustera'lar varken, Fenerbahçe'de sürekli kaleci sirkülasyonu oluyorken, hı hı, sen Cordoba'dan sonra, ben Fabri'yi de saymıyorum, bir sezon geçirmiş, bir buçuk sezon geçirmiş neredeyse herhalde. Yani Fabri'yi de saymıyorum. Bu Cordoba'dan sonraki süreklilik gelmedi bir daha. O yüzden burada atamla ilgili, hı, idare edelim. Efendime söyleyeyim. Ya iki yerim dört atarım. Bu yok arkadaş. Futbolda bu kalmadı. Galatasaray bundan dolayı şampiyon oldu. Diğer takımlar da bunlardan dolayı. Yani kaleciye sadece parasal anlamda da söylemiyorum. Keşfedeceksin, arayacaksın. Gerekirse, bak gerekirse olmuyor mu? İkinci kalecim bile yabancı olur. Ha, ben isterdim ki Türk kaleciler hep olsun. Ama Türkiye'deki altyapıda ciddi eksikler var, ciddi sıkıntılar var. Uğurcan normalde bu seviyede bundan 4-5 sene önce olması lazımdı yani çıktığı gibi. Hı hı. Ama maalesef oynadıkça oluyorlar. Dolayısıyla yani Türk kalecileri ancak yedek yapabiliyorsunuz. Kalecilik konusunda geriye gitmeye başladık. Bir ara çok iyiydik ama geriye gitmeye başladık. Bence Nüven olmasaydı, yani ben Ersin, Mert falan olsaydı anlamda söylemiyorum, İyi bir kalecisi olmasaydı Beşiktaş'ın turu geçemez Beşiktaş.
0: Serdar Sarı da şu anda 20'yi geçti sorulan sorular. İzin verirsen ben de onlardan birazcık dinleyicilerimize söz verip o soruları iletmek isterim sana. Muhammed Bey diyor ki A Spor'dayken Serdar abinin söylediği sözü hiç unutmuyorum. Hayal kurmak projenin başlangıcıdır demişti. Projeyi tamamlamama az kaldı demiş.
1: Evet.
0: Serkan Bey diyor ki Çerni'nin yerine kim gelebilir? Çerni ile sağ kanat Beşiktaş istediği sonuçları alamaz, kimseyi yanıltmasın demiş. Sen neler söylemek istersin?
1: Şimdi dün Çerni çıkarken orada ben ıslık sesi duydum televizyonda. Bazıları da ıslıkladı. Sosyal medyada zaten tepkiler vardı. Hı hı. İlk başta da Raşit ıslıklandı. Ve dedim ki sonra kendi kanalımda seninle futbol konuşman diye bir programım var. Nergis Aşkın'la birlikte yapıyoruz. Orada dedim ki ya dedim bu dedim Raşit'sa oyuna girince ıslıklanmaya başladı. Şimdi bir kez İtalyan'a diyor ki ne oluyoruz diyor. Salih diyor ki aa ne oldu burada falan diyor. O Vatar'a diyor ki niye ıslıklanıyor? Hani yeni gelenler de zehirleniyor. Yeni gelenler de o geçen seneki son 3-4 senedeki karamsar tablonun etkisine girmeye başlıyorlar ufak ufak. Ya bunu yapmayın artık ya. Ligin ilk maçı, yani sezonun ilk maçı, yeter. Artık yeter. Beşiktaş taraftarının bir kısmı ıslıklayanları protesto etti. Artık yeter. Bırakın adam top oynasın. Şimdi ne oldu Raşit'se? Dün gol attı değil mi?
0: 69'da girdi. 70'te gol attı.
1: Yani çok güzel bir usta vuruş, son vuruş. Hı hı. Attı. Senin ıslıkladın, adam attı. Turu getirdi adam sana. Şimdi ben de eleştiriyorum Raşit'i. Tabii ki değiştir, iyi bir teknik direktörü gönderip çok daha iyisini alabilirsin. Belki Vincenzo İtalyan'a diyecek ya bu adam iyi bir oyuncu, bundan nasıl verim alamamış Beşiktaş diyecek. Bak derse şaşırmayın. Şimdi Çerni'ye sıkadı. Orkun'un attığı golde ilk maçta o Orkun'a o asisti, o savunmayı sağa çekip birden dönüp topu çıkartan kim? Çerni. Çerni'nin verdiği paslar o gol attı Orkun. Öyle değil mi? Çok net. Defalarca denedi. Şimdi biri ilk maçta turu garantilemiş gibi, biri de ikinci maçta. O yüzden hep ıslıkladığınız adamlar bir şeyler yapıyorlar. Artık bir dikkat etmeleri lazım. Bence Beşiktaş'ın en büyük sorunu bu. Yani Salah'tan daha büyük bir sorun. Efendime söyleyeyim, santrafor krizinden daha büyük bir sorun. Efendime söyleyeyim, hepsinden daha büyük.

0: sorunlardır bu ıslıklama. Burayı çözmesi lazım artık ya. Bir taraftar grubu kendi takımına bu kadar zarar verir mi?
1: Serdar Sarı da yurt dışından Nevzat Bey diyor ki Serdar Bey selamlar. Türkiye'mizde futbol niye hep karşıya bir düşman bularak konuşuluyor demiş tam da bu konu üzerine.
0: Çünkü tribüne oynayarak futbolda bir politika izliyorlar. Yöneticiler, hocalar, futbolcular herkes öyle. Çünkü yorumcular da öyle. Mesela bakın YouTube'daki yorum işlerine bakın. Fenerbahçe'li Galatasaray. Yani cephe, çift cephe. Bu eskiden 4 kulübün yorumcusu olurdu mesela. Çünkü ne yapıyor YouTube'daki arkadaşlar? Özellikle işte reklam alabilmiş. Bak buralar çok izleniyor. Reklam verin diye. Ama bu buralar izleniyor. Niye izleniyor? Kavga ediyorlar. Dolayısıyla hep bir karşısında bir düşman olması lazım. Bir cephe olması lazım. Hep öyle. Çok doğru bir yorum. Değişmesi lazım Türk futbolunda. İngiltere'de böyle bir şey var mıdır acaba? Yani sen denk gelmiş misindir acaba sevgili Çağatay? Ya da Bundesliga'da, İspanya'da falan yani böyle bir şey. Rekabeti düşmanlık olarak algıladığın an zaten sen bitiyorsun.
1: Ya ben ayrıştırmaya, ötekileştirmeye her zaman olumsuz bakıyorum.
0: Hocam onlar hepsi değişecek. Gidişat çok yeni bir nesil geliyor zehir gibi. Onlar hepsi değişecek.
1: İnşallah. Çanakkale'den Bora Bey, Serdar Sarı da selam olsun. Salah geliyor mu hocam sorar mısın sorusu var.
0: Ben bugün sabah gazetesindeki haberi göre Salah'ın El Ittihad'la anlaştığını görüyorum. Tabii onlar ne biliyor musunuz? Onlar biraz da Beşiktaş'ı paniğe sevk etme şeyleri. Beşiktaş Salah dosyasını kapattı gibi. O dosyayı Beşiktaş bir daha açmaz. O dosyayı açarsa Salah Efendi açar. O dosyayı. Beşiktaş'ın şartlarını, son teklifi, hatta Beşiktaş son tekliften aşağı da inebilir.
1: O kadar yani bir daha bir araya gelirlerse diyorsun.
0: Ya bak şimdi. Yapılan tuzağa bak. Önce oyuncu hocayla görüşüyor. Önder Özen çok güzel ifade etti. Önder Özen'le görüşüyor. Tamam diyor. Orada da oynarım diyor. Burada da oynarım. Şurada da oynarım. Olur diyor. Sızıyor. İşte bitti bitti gibi prensip falan. Sonra adam fiyat yükseltmeye başlıyor. Şimdi Allah'la Muhammed Salah'ın ismini aynı cümlede slogan bari kullanıyorlar değil mi?
1: Evet.
0: Ben bir kere buna karşıyım. Yani Yaradan'ın yanına şahıs ismi konulup da böyle bir slogan üretilmesi ben çok karşıyım. Tövbe aşağı. O bambaşka bir şey. Orada herkes haddini bilecek. O ayrı bir konu. Ama senin hani böyle namaz takkeleri fotoğrafları dolaştı sosyal medyada. Diyorsun ki yahu Allah Allah herhalde dünyanın en mümin adamı geliyor falan diyorsun değil mi? Yani ben bunları hep karşıyım futbolda. Ama senin o Müslümanlıkta toz kondurmadığın adamlar bir anda fiyat yükselttiler. Bir anda sözlü sözlerini, ağzından çıkan sözlerin aksine hareket etmeye başladılar. Bir anda seni küçümsemeye başladılar. Bir anda forma gelirlerini de isterim, onu da isterim, bunu da isterim demeye başladılar. Bu nasıl oluyor arkadaş? Bana bunu söylesin biri. Şimdi böyle bir futbolcu profili sen bu saatten sonra anlatsan da içeride, takımın içerisinde rahat edebilecek mi zannediyorsunuz? En ufak bir sıkıntında tribünlerden bir kısım bağırmayacak mı zannediyorsun? Hakaret etmeyecek mi zannediyorsun? O transfer çok büyük riske girmiştir. Ben 40 milyon euroyu böyle riskli bir adama yatırmam artık bu saatten sonra. Futbolcu, yetenek, reklam, PR'ı geçtim. Bana bunu yapan bir futbolcu ve menajerine ben bu kadar yatırım yapmam, kusura bakmasınlar. Ha, yaparlarsa bir şey diyemem. Hoca istemiştir, o istemiştir. Ama ben bu saatten sonra hocanın da Önder Özen'in de istediğini zannetmiyorum.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
1: Sevgili Serdar, ben birazcık araştırdım bu konuyu. Salah'ın şimdiye kadarki oynadığı kulüplerdeki sözleşmelerine de baktım ve hepsinde aynı süreç işlemiş, biliyor musun?
0: Evet.
1: Yine anlaşamamış. Sonra yine aynı şeyler, evet. Sıkıntılar. Ama en sonunda Salah tekrar anlaşıyor bu kulüple. Yani bu da bir taktik olabilir.
0: Yani, ben Beşiktaş yönetimin yerinde olsam, başkan git al, bak sana seçim kazandırır, seni başka bir yere getirir. Beşiktaş'ı başka bir yere getirir falan filan. Asla o tuzağa düşmem. Efendim Galatasaray Osimhen'e o kadar verdi. Buna bir, niye bu kadar? Osimhen'le Salah aynı değil. Osimhen daha gençti. Osimhen'in şeyi var. Ben Salah'ı aldığım zaman seni Barcelona, City, United'a, Bayern Münih'e oraya buraya satma şansın var mı? Yok. Ama Osimhen'in uygun şartlar olsun, bonservis uygun olsun, yıllık ücreti uygun olsun, Avrupa'da her kulüp Osimhen'i alır golcü olarak. Onlar ayrı. Yani böyle bir Osimhen Salah kıyaslaması yapılıyor. Onlar apayrı noktalar. Apayrı ürünler diyelim. Ürün olarak bakalım. Apayrı ürünler hocam. Mehmet, o yüzden Salah bir bütçe anlamında bir ciddi bir risktir.
1: Mehmet Bey diyor ki, Çağatay Hocam iyi yayınlar. Serdar Sarı da sorabilir misiniz lütfen? Başakşehir her sene aynısını yapıyor ve ülke puanımızı düşürüyor demiş. Öyle bir yorum yapmış.
0: Valla ben bir şey diyemem. Çok doğru söylemiş. Başakşehir bilgileri hep liglerde zirveye oynuyor. Evet. Yok, hep böyle iyi işler yapıyor. Avrupa'da yok. Yani insan şunu söylemek istiyor ama tabii bunu da kabul ettiremez. Bu olmaz böyle bir şey.
1: Ben söyleyeyim mi?
0: Bana puan ben bana puan getirmeyeceksen Allah aşkına ilk beşe girmedi. Başkaları girsin. Tabii ki Göksel Gümüşler de çok üzülmüştü. Evet. Nuri Hoca da çok üzülmüştü. Ama Başakşehir'in artık bunu kırması lazım.
1: Nuri Şahin yani, çok üzülmüş, o belli. Yani çok büyük hayal kırıklığı dedi. Bu arada dinleyicimizin de bir cümlesi var. Sevgili Serdar Sarı da onu da okumadım da senin bu sözlerin üzerine okuyayım. Hatta diyor ki Mehmet Açı Bey, Başakşehir'in Avrupa kupalarına gitmesi yasaklanmalı diyor bu ülkede.
0: Ya bunu tabii ki teknik olarak yapamazsın ama evet. Artık Başakşehir'in üzerindeki yük ligde iyi yerlere gelmek değil. Avrupa'da ben ülkeme gurur yaşattıracağım arkadaş. Bundan sonraki politikası bence bu olmalı.
1: Evet, devamlı.
0: Sen şunu söyleyeyim Çağatay. Sen sonuçta tribünde seyirci arttırmaya çalışan bir kulübün aynı zamanda. Onu Avrupa'daki başarılarla yapasın. Türkiye'deki başarılarla değil.
1: Zafer Bey diyor ki Serdar Sarı'da katılıyorum. Beşiktaş dik dursun, gelmezse gelmesin demiş Muhammed Salah için. Sevgili Serdar, son olarak şunu da...
0: Ben onun üzerine bir ekleme yapayım. Beşiktaş dik dursun ama gelmesin Muhammed Salah. Yine de gelmesin.
1: Yine de gelmesin diyorsun.
0: Aynen.
1: Vincenzo Italiano ile ilgili bir değerlendirme alabilir miyim senden? Yani Beşiktaş taraftarının istediği teknik direktör sonunda geldi mi? Ben dün akşam maçı izlerken maç bittikten sonra Beşiktaşlı taraftarlarının çok olduğu bir ortam vardı. Şu soruyu sordum. Acaba Beşiktaş'ın başında Sergen Yalçın olsaydı aynı sonuç olur muydu diye oradaki 10-15 kişi hepsi aynı cevabı verdi. Buyur, mikrofon sende.
0: Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sergen Yalçın'ın takımıyla şu takım arasında ne gibi fark var? Bir kaleci farkı var. Kaleci farkı mı var?
1: Ruh var ya Serdar.
0: Bir yedek sol bekim var artık. Bak artık yedek bir sol bekim var. Oturmuş bir Rıdvan var. Rıdvan ilk geldiğinde Beşiktaş'ta böyle miydi? Değildi. O Rıdvan'ı bu hale getiren Sergen Yalçın'ın ekibi oldu. Bak şimdi bunları karıştırıyorlar. İki, Oğuz kim getirdi? Olaytan'ı kim getirdi? Yani bunları hiçbirini karıştırmasınlar. Salih Özcan'ı da Sergen Hoca çok almaya çalışıyordu, hatırlayın. Burada Sergen Hoca'nın bırakma nedeni tribünle kendi arasındaki bağ koptu. Burada dedi sağlıklı bir şey yapamam artık dedi. Çok iyi bir analiz o. Yani şimdi Trossard, Muhammed Salah diyelim, işte bir tane daha golcü alınacak, o alınacak, bu alınacak. Sergen Hoca'ya biz böyle bir takım verdik mi acaba Beşiktaş olarak demeleri lazım taraftarın? Ve Sergen Hoca böyle bir takım verilecekti kalsaydı. Ve Sergen Hoca bunu kastetmeye çalıştı. 2-3 transfer dönemi, işte devre arası transfer dönemi bitti. Asıl hamle bu yaz transfer dönemi yapılacaktı, işte böyle. Ve bir devre arasında da bir ufak rötuş falan yapıldığında tamam. Takım iskeleti bu. Sergen Hoca'nın gitmesine karşıydım. Çünkü yerine getirilecek hocayı bilmiyoruz. Bir daha Valerian İsmail gelir mi? Bir daha Ole Hoca gelir mi? Bir daha Van Brokos gibi bir hoca gelir mi diye korkuyor taraftar. Ama gerçekten ligi bilen bir hoca gibi bir hoca geldi sanki. Gerçekten. Hücum oynattıran, Beşiktaş oyun kimliğine yatkın, böyle bir hoca geldi sahada yaşayan. Hı hı. O yüzden Vincenzo İtalyano Sergen Yalçın kıyaslaması doğru bir kıyaslama değil.
1: Hocam Serdar Sarı'a da sorar mısın? Onun hakkındaki Beşiktaş için sağ kanatta kim olmalı? Çok soru sorulmuş bu konuda.
0: Ona gelecek ama şöyle bir kıyaslama yaparım. Ben bunu çok söyledim. Yani Önder Özen'de Sergen Reşber'i kıyaslarsan Önder Özen derim. Orada sıkıntı zaten taraftarın tepkisi biraz yani Sergen Hoca'nın ekibi üzerinden. Sergen Hoca'nın kendisi değil. Hı hı. Sağ taraf ya açıkçası böyle 26-27 yaşında Muhammed Salah'a vereceğin işte 40 milyon euro diyelim. Sen 30 milyon euro ya 10 milyon euro eksiğine tıpkı Trossard gibi bir adam alabiliriz sağ tarafa. İsim hiç önemli değil. Ben profili söylüyorum. Uluslararası tanınırlığı olan. Yani böyle isim gelsin de benim işte PR'ım artsın falan filan gibi bakmayın. Hı hı. Gerçekten öyle bir bütçesi var mısa Beşiktaş'ın. Böyle bir isim alın bana. Kerni yedeği olur. Bakın Kerni takım oyuna ciddi katkı sağlayan bir adam. Kerni yedeği olur. Ya da Kerni de gider. Raşitsa da gider. Bir tane de 23 yaş grubuna girebilecek bir yedek bulursunuz oraya. Daha diri, daha taze. Ama en büyük hamle tabii ki santrafor, pivot santrafor olur. O da, onun da profilini söyleyeyim. Yine Vlahovic ve Sörlöt profilinde tarzında bir santrafor arayışı var.
1: Evet. Serdar Sarıdağ çok teşekkür ediyorum. Değerli görüş ve düşüncelerin için başka eklemek istediğin bir şeyler varsa onu da almak isterim.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ın bundan sonraki rakibi kağıt üzerinde Midtjylland'dan daha zayıf bir rakip gibi onu söyleyelim. Ama tabii ki bu garanti anlamına gelmiyor. Aynı disiplin, aynı istek, aynı arzuyla o turu da geçebilir. İlk maçın orada olması da bence bir avantaj.
1: Tabii Çekya temsilcisi yani onlarda da bir katı evet, savunma var. Hızlı hücum var özellikleri.
0: Hani sonraki rakipler de Beşiktaş'ın geçebileceği rakipler. Yani UEFA Avrupa Ligi'de gruba girerek hem ligde hem UEFA Avrupa Ligi'nde ilerlemek Beşiktaş'ın prestiji açısından da çok iyi olacaktır. Yolu açık olsun Beşiktaş ve diğer takımlarımızın da.
1: Çok teşekkür ediyoruz sevgili Serdar Sarıdağ gazeteci dostumuz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: İkinci cümlesiniz. Hoşçakalın.
0: Sağ olun. Sağ olun.
1: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ederken tabii ki dostlarımızla yine bağlantılarımız devam edecek. Bir yandan tabii mesaj çok fazla, onlara değinmem gerekiyor. Yukarıdan aşağıya başlayalım. Ahmet Yürük diyor ki Beşiktaş tribünleri birlik ve beraberlik içinde olsun, bu takım yapılacak takviyelerle inşallah şampiyon olur yorumu yapmış. Milli takım teknik direktörü vatandaşını izlesin önerimdir demiş dinleyicimiz. Yine buradan devam ediyoruz. Muçi 24 gole etki etti demiş. Rafa Çerni ve Jelo'dan bahsetmiyorum bile diyor Tayyip Bey. O da mesajını yollamış. Aşağıya doğru yine devam edelim. İsminize bakalım. Gökhan Canru. Çağatay Hocam, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Instagram sayfasında Arda Saatçı'yı paylaştı. Kardeşimiz tüm dünyada ses getirmiş büyük bir güç sporcusu ve tüm dünya takip ediyor. Ama maalesef ülkemizde kimse doğru düzgün tanımıyor. Fotoğrafın altındaki yorumlara bakıyorum. Yeni transfer zannettim. Bu kim gibi yorumlar var demiş. Evet, futbolu takip ediyoruz, çok seviyoruz ama biraz kafamızı kaldırıp diğer olimpik branşlara da bakmamız gerekiyor. Beşiktaş'ı bu inceliğinden dolayı tebrik ediyorum demiş. Çok mesaj var. Hepsini de inşallah yetiştirmeye çalışacağım. Instagram'dan Çağatay Hoca adresini takip alan Hatip Dark'a da çok teşekkür ediyorum. Instagram mesajlarıyla devam edelim. Evet, dün de mesaj atmışlardı. Mehmet Ali Demiroğlu çalışanlara Ulusoy çanta olarak tüm şubelerde dinleniyormuşuz. Mercan İstoç, Bayrampaşa, Esenler, tüm personele lütfen benden de çok selam ve saygılarımı iletin. Cihan Aslan Can, Çağatay Hocam hayırlı cumalarınız olsun demiş. Sizlerin de, sevgili Murat Özen de bir yandan yazmış. Çetin Çınar, Galatasaray taraftarı Beşiktaş'ı tebrik ediyor. Şehmus Akgül, Çağatay Hocam kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Çok çok teşekkürler. Bu arada yayınlar demişken aklıma geldi. Yarın Habertürk ekranlarında olacağım. Saat 16 ile 18 arasında HT Spor'da canlı yayın konuğu olacağım. İnşallah beni yalnız bırakmazsınız. Yalnız bırakmayanlara biliyorsunuz ki bir sürü sürprizim oluyor benim. Hem isimlerini not alıyorum izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin. Hem yayında okuyorum hem de onlara da içimden gelen, şimdi söylemeyeyim ama sürpriz şeylerim de olacak. Tam dedim evet Yaşar Kut'tan gelmiş. Hocam hafta sonu televizyonda kaç saat yayınınız var? Ben de alarm kuracağım demiş. Teşekkürler. Yarın saat 16 ile 18 arası HT Spor'da canlı yayın konuğu olacağım. Satır arası programında hemen buradan sizlerden kısacık bir evet izin istiyorum ki bir yandan da atlamış olmayayım sizlerden gelen mesajları. Oğuzhan Bey diyor ki iyi yayınlar, çok güzel galibiyet ama net 4 transfer lazım, unutulmamalı. Sağ kanat, forvet, orta saha ve defans demiş Beşiktaşlı taraftarlar. Evet, onlar da transferler istiyor ki özellikle bu aralarda yapılması lazım. Çünkü Temmuz ayında bitirdik. 14 Ağustos'ta lig başlıyor. Tam 2 hafta kaldı. 2 hafta sonra artık futbolla yine yatacağız. Futbolla kalkacağız. O yüzden 0212 273 10 10 Instagram Çağatay Hoca adresinde sizler de mesajlarınızı, gönül verdiğiniz renklerle ilgili, tuttuğunuz takımla ilgili görüş ve düşüncelerinizi, yapılması gereken transferleri ya da yöneticilere iletmek istediğiniz mesajlar da olabilir. Bunları da bizlerle paylaşabilirsiniz. Sevgili ortağım Serdal Kalaycı, hoş geldin yayınımıza.
4: Hocam iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Nasılsın Serdal'cığım? Hayırlı cumalar.
4: Teşekkür ederim Çağatay Hocam. Sen nasılsın? Gayet keyifli, güzel bir program devam ediyor. Dinliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Varlığın bize her zaman güç veriyor sevgili Serdal Kalaycı. Yarın da 16-18 HT Spor'dayız. Seninle birlikte canlı yayın konu olacağız Habertürk ekranlarında.
4: Bir kere evet de, hocam konuşacaklarımız
1: bir kere,
4: var.
1: Bir kere de reklamımızı yapalım değil mi Serdar?
4: Biz yapalım. Evet hocam ihtiyacımız var, yok değil yani.
1: Evet, hiç vakit kaybetmeden UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'la devam etmek istiyorum. Dünkü karşılaşmayı da izledin. Neler söylemek istersin? Beşiktaş'ı daha iyi buldun mu? Kaleciden başlayarak nasıl bir değerlendirme yapmak istersin? Vincenzo Italiano'ya kadar sevgili Serdal Kalaycı.
4: Öncelikle Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. Gerçekten önemli bir rakibi ikinci eleme turunda gol yemeden saf dışı bıraktı. Tabii ki Vincenzo Italiano'nun etkisinin takım üzerinde ne kadar hissedilmeye başlandığını da açıkçası görüyoruz. Yani yeniden bir yapılanma süreçleri zordur hocam. Yani bunu yıllardır futbol takip ederken görüyoruz. Her zaman her aşı tutmayabilir ama burada çok net pozitif bir başlangıç var. Bunu inkar etmemek lazım. Yatsımamak lazım. Yani baktığımız zaman tabii ki Midland karşısında Beşiktaş iki eşleşmede de yani rakibin kırmızı kart görmesi dolayısıyla yani kendisine bir avantaj daha sağladı. Yani toplamda 112 dakikayı rakip 10 kişiyle oynadı ama burada hani sadece şey diye bakmamak lazım. Yani Beşiktaş bunlar olmasaydı bu turu geçemez miydi? Bence pek tabii ki geçebilirdi çünkü çok farklı bir Beşiktaş görmeye başladık. Yani tamam bu rakibin kırmızı kartla iki maçta da toplamda işte yani
1: görmeye başladık demiş. Derken Serdal, hani burada Beşiktaş'ın fabrika ayarlarına döndüğünden mi bahsediyorsun? O ruhun geri geldiğinden mi bahsediyorsun?
4: Ya %100 kesinlikle. Ya yani biraz böyle mesela Sergen Hoca yönetiminde de bir planlama dahilinde bir yola girmiş bir Beşiktaş vardı ama bu biraz daha uzun vade alacak gibi görünüyordu ki hani Sergen Hoca da hep bunu vurguluyordu. Hani birkaç transfer döneminden, 2-3 transfer döneminden bahsetmişti Sergen Hoca. Zamanla bu takım oturacak, gelişecek, büyüyeceğiz dedi ama Vincenzo Italiano'nun etkisi gerçekten bu kadar hızlı oldu ki. Yani kadro tercihlerine bakıyoruz. Mesela bu iki maçta tabii ki Nübel kalede, Salih Özcan vardı. Bir de İlhan Fakılı'yı 11'ler itibariyle konuşuyorum. Yeni transfer olarak ama takımın omurgası ise ana yapıda geçen sezondan kalan oyuncular oluşturuyordu. Yani asıl burada bence dikkati çeken nokta o oyuncuların sahadaki performanslarının yükselişi oldu hocam. Yani hani daha organize baskı yapan, daha topa sahip olduğunda işte ne istediğini bilen, geçiş oyunlarını daha doğru uygulayan bir Beşiktaş görüntüsü ortaya çıktı. Ya bu da hani İtalyan'ın etkisini sadece hani yeni transferlerin de katılımıyla değil de eldeki mevcut kadronun potansiyelini ortaya çıkarak hissedildiğini de bence gösteriyor ki hani saha kenarındaki enerjisi enteresan. Yani maçı yaşayan bir teknik adam. Geçenlerde yeni bir programda savurgulamıştım. Sağ kenarında böyle bir teknik adamınız, teknik direktörünüz varsa sağ içinde koşmama, mücadele etmeme şansınız yok. Yani Černý çok iyiydi, takıma çok katkı verdi. Ama dün önüne gelen bir topa doğrudan vurmadığı için direkt oyundan alındı. Hı hı. Yerine giren Reşka da golü yaptı. Tabii ki hani ona vurmadı diye almadı belki ama artık fiziksel olarak belki düştüğünü hissetti hoca. Oyundan aldı, Reşka girdi, golü attı. Yani Beşiktaş böyle bir avantajı eline geçirince de bunu çok doğru planladı bütün maç boyunca. Yani bu kenar etkisinin kesinlikle bir göstergesi bence. Yani bu takımı birden böyle temposunu arttıran her ne kadar tabii ki çok erken de konuşmamak lazım. Yani bu daha henüz iki resmi maç oynanmış ama stres ve planlaması zor bir maçtı bu. Yani biliyoruz ki Avrupa maçlarında stratejiler konuşur. Her şey Beşiktaş'ın lehine gitti. Evet doğru, Beşiktaş'ın lehine gitti ama bu mesela dünkü maça baktığımız zaman yani Beşiktaş tamam ilk yarıda yaptığı en iyi şey rakibinin o ilk 15 dakikadaki baskısını kırmak, orada gol yememekti. Oradan çıktıktan sonra biraz daha topa sahip olup kendi oyununu rakibe kabul ettirmeye çalışan Beşiktaş gördük. İlk yarı 0-0 kapattı. İkinci yarı aslında Beşiktaş zaten önde başladı. Yani o ilk 8 dakikada %60 topa sahipti ve rakibin üstüne daha çok giden bir Beşiktaş vardı. Aslında rakibin kırmızı kart almasına sebebiyet veren şey de o. Beşiktaş'ın orta alandan çabuk geçişlerini önlemek için biraz daha sert bastılar. Büyük bir hata yaptılar. Bir kırmızı kart daha gördüler. Yani orada hani Beşiktaş'ın ürettiği bir şeydi. Hani bir de nasıl bazen futbolcular için övgüde bulunuruz. İşte rakip savunmayı çok meşgul edip çok yoruyor, çok koşu yapıyor ve penaltıyı da kazandırdı diye överiz ya. Burada da aslında Beşiktaş'ın oyunu penaltı kazandırdı Beşiktaş'a. Yani bu nokta, yani bu konuyu şeye çevirmek istemiyorum. Beşiktaş'ın kırmızı kartlar sayesinde evet bir avantaj elde etmedi oldu ama yani bu avantajı doğru yönetmek o kadar önemli ki. Biz böyle ne maçlar gördük, rakipler kırmızı kart aldığı halde çevirlemeyen, döndürlemeyen. Bu bakımdan Vincenzo İtalyan'ın etkisi çok net. Yani bence bu artık nasıl devam edeceğini de bize gösteriyor. Çünkü yani bu takıma daha Trossard gelecek. İlhan Fakılı iyi başladı diyoruz ama o bölgenin asıl öncüsü Trossard olacak. Ve almak istediği yine oyuncular var Beşiktaş'ın savunmaya, orta sahaya. Yine bir U23 oyuncu almaktan bahsediliyor ki biz Santrfor almak istiyor Beşiktaş. Yani bir 4-5 oyuncu da alacak Beşiktaş. Aslında şu anda gördüğümüz Beşiktaş belki de bundan 1-1,5 ay sonra göreceğimiz Beşiktaş'ın çok minimal oyunu. Yani daha iyi bir Beşiktaş görebiliriz. Zaten şimdi iki maç ekseninde özelinde düşündüğümüzde oluşturulan bir Beşiktaş var. Bu takıma girmek isteyen şu iki maçta ortaya konan performansın üstüne çıkmak zorunda. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Dolayısıyla bence Beşiktaş bu sezon işte yaz transfer döneminde, yazın hemen başlangıcında bu hızlı yapılanmayla her şey çok iyi gidiyor. Hep Şartay Hocam, Trabzonspor'un yapılanmasını övdük durduk ya, aslında Beşiktaş da bu kısa süreçte çok doğru bir yapılanmaya girişmiş. Verim almaya bence bu ilk turu geçerek başladı. Yeni gelecek isimleri de düşündüğümüz zaman Vincenzo Italiano yönetiminde Beşiktaş sezona güçlü bir giriş yapacak gibi görünüyor ve hatta geçenlerde yine böyle bir gazeteci arkadaşlarımızla konuşurken yani şöyle bir tartışırken tespit babında ne çıkarırız diye baktım. Bence takımlar içinde üst sırayı zorlayacak takımlar içerisinde Trabzonspor yeniden tamamen bir kadro yapılanması yaptığı için bence hala ortaya ne koyacağı biraz sürpriz gibi bakıyorum Trabzonspor'u. Merak ediyorum aslında yeniler o geçen sezonki oluşan pozitifliği ne kadar devam edecek, üzerine ne kadar koyacak. Bu biraz sürpriz bence hala. Beşiktaş en önde görünen takım gibi. Çünkü yani Galatasaray'da daha yapılanmasını hiç tamamlayamamış. Sezona tabii daha geç açtığı için yükleme döneminde daha Fenerbahçe nispeten biraz daha ivme kazanmış derken fiziksel yetersizlikler ortaya çıktı ki Fenerbahçe'de de transfer ihtiyacı hala bağırıyor. Yani bir santrfor hücumdaki o geçen sezonki Fenerbahçe'den değişen bir şey olmayınca
1: hala bir çok golcü yok değil
4: mi? Evet, yani bir golcü yok. Kesinlikle. Yani lafın özü Beşiktaş'ı tebrik etmek lazım. Önemli bir rakibi başta söylediğim gibi gollemeden geçmiş olmak bence çok önemli. Nübel.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
4: Müthiş geldiği günden beri zaten ismi güven veren bir isimdi. Çünkü kalecide güven ararsın. Kaleci 80 dakika topa dokunmaz ama 80. dakikada gelen pozisyonu öyle bir pozisyon olur ki onu savuşturur. İşte arkada güvenli bir eldiven var dersin. O savunma güvenir, orta saha güvenir. Ona göre oynar. Rakip baskı yaptığında hiç korkmadan geri oynarsınız. O aynı şekilde oyun kurar, kuran bir uzun topla oyunu başlatır. Nübel böyle bir karakter. Bunu bu iki maçta çok net gördük. Beşiktaş'ın yeni sezon için en büyük hamlelerinden birisi oldu. Vincenzo Italiano'ydu. Büyük bir hamle. Kaleci transferi çok önemliydi. Gerçekten de iyi bir tercih yaptı Beşiktaş. Sarı Özcan geçen sezon Borussia Dortmund'da çok bekledi. Oynama fırsatı bekledi. Çok az süre buldu ama Sarı Özcan böyle hazır bir performansı bünyesinde tutabilmiş. Evet, gerçekten yani, helal olsun.
1: 12 maç oynadı geçen sezon. Evet, ama 12 yıllık Beşiktaşlı gibi yani.
4: Hem öyle hem de yani gerçekten çocuğun profesyonelliği üst düzeyde. Demek ki bu kadar maç kondisyonu olmamasına rağmen, yani milli takımlara geldiğinde milli takımımızda yine süreler aldı ama hani maç temposu için bir sezonu yemek lazım, bir sezonu sindirmek lazım. Öyle bir şey yaşamadığı halde gerçekten bireysel olarak onu tebrik etmek lazım. Dediğin gibi tabii Orkun faktörü de çok önemli Beşiktaş'ta. İnanılmaz bir lider, saha içi lideri. Bir de tabii ki geçen sezon da böyleydi Orkun ama sanki İtalyano ile birlikte bu saha içi liderliği birkaç basamak atlamış gibi. Yani onda da büyük bir değişim var. Salih ile çok iyi anlaşıyorlar. Salih ile tanışıyorlar. Bu da çok önemli bir faktör. Salih transferi de Beşiktaş için yani müthiş isabet olmuş. İlhan Fakıl'ı rotasyonda kullanacağını düşündükçe aslında Beşiktaş'ın rotasyon içinde ne kadar kuvvetli oyuncuya sol için sahip olduğunu da görüyoruz. Yani geldiği zaman Trossard mutlaka formayı alacaktır oradan ama yani yeri geldiğinde güvenle sahaya sürebileceği bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Yani oyunu düzgün oynuyor, ileriye taşımayı seviyor. Her ne kadar Fransa 2. liginden gelmiş olsa da bence kalite olarak kesinlikle yani Süper Ligimizde fark yaratacak bir oyuncuya benziyor. Şimdiden izlenimler öyle. Dediğim gibi bu takım daha çok değişecek. Beşiktaşlıları sevindiren nokta şu an görünen ya bu takım daha çok değişecek. Yani daha böyle üst düzey oyuncuların katılımıyla bu takım daha da büyüyecek. Bence şu ana kadar sezona hazırlanan o üst grup takımlar için de en pozitif ve en böyle hızlı sağlam bir giriş yapacak takım Beşiktaş gibi görünüyor diyebilirim Çağatay Hocam.
1: Sevgili Serdal Kalaycı, şimdi mesajları iyice fazlalaştı. Hala da yağmaya devam ediyor. Fenerbahçe'ye de geçmek istiyorum. Şimdi Fenerbahçe'de yaklaşık herhalde bir 15-20 tane gelen mesajların çoğu bununla ilgili. Kerem Osterwalde, İrfan Can ve Fred tepkisi var Fenerbahçe taraftarının ve Gornik'le oynadığı iki Şampiyonlar Ligi yöneleme maçında da birazcık sanki erken uyarıydı bu görüntü. İsmail Kartal'ın takım için gelecek hafta Sturm Graz maçı var ve takım daha hazır değil. Neler söylemek istersin?
4: Çok güzel bir ifade kullandın, erken uyarı. Gerçekten de Fenerbahçe cephesinde çok erken uyarı. İsmail Hoca da aslında revanş Gornik maçından sonra yaptığı açıklamada hani bunu gördüğünü ifade etti. Ya gerçekten de geçen sezondan bu sezona İsmail Hoca ile çok da fark olmadığını gördük. Yani ilk maçta Fenerbahçe adına şunu ben söyleyebildim çıplak gözle izlediğimde. Evet, yine üretemedi Fenerbahçe. Özellikle ilk yarıda işte 88 kez maçın genelinde rakip ceza alanına girişe rağmen sadece ceza alanı dışından bir şutla kazanıyorsanız burada bir problem hala vardı ki zaten vardı. Yani sahada bir iki santrfor alacağız dendiği halde tamam biri alındı, sakatlandığı için oynayamadı ama ikincisi alınamadı. Belki alınmayacak mıydı? İşte Leao transferi gündeme geldi. Hala da tabii Fenerbahçe onun üzerinde devam ediyor. Bırakmış değil o transferin peşindeki bir derbiye dönüşmüş durumda aslında Galatasaray cephesi de devreye girince. Orada acaba bir santrfordan vazgeçip Leao'yu alıp hücumu işte solda da Leao'yla güçlendirip zaten sağda Green var, Wood var. Yani planlamalarda bir takım değişiklikler oldu mu onları bilemiyoruz ama bu takımın kesinlikle center for'a ihtiyacı olduğunu bir kere daha aslında Gornik ilk maçında gördük.

0: orada iyi olan şu vardı. Yani bütün sezon boyunca, geçen sezon boyunca Fenerbahçe'nin pozitif futbollarında hep 90 dakikalardaki oyun içinde belli bölümlerde düşüşleri görmüştük. Burada o enerjiyi kaybetmedi. Tabii bunda yaptığı baskının sonucunda o Gornik'in geri çekilmesi, Fenerbahçe'nin ikinci yarıda da maçın ikinci yarısında sürekli araması, Gornik'in çıkamaması, Fenerbahçe'nin de temposunun düşmesiyle ikinci yarıda aslında çok net fırsatlar bulamaması hep dikkat çekiciydi ama geçen sezonun Fenerbahçe'si bu sezona taşınmış gibiydi. Yani görüntü tamamen bu. Nedir bu? Rakip ceza alanına giriş var ama yani orada son dokunuşu yapacak, golü yapacak kimse yok. Evet var. Talişka var ama Talişka senin son çaren oluyor. Yani senin orada net bir santrforun olsa belki daha önceden maçı çözeceksin. Belki o işte Talişka'nın ekstra vuruşlarına kalmadan olayı bitireceksin. Burada çok kör nokta, üzerinde durulması gereken nokta ve bence Fenerbahçe yönetiminin şu anda hızlandırdığı konulardan birisi bu transfer, santrfor transferi büyük bir ihtimalle olabilir. Evet, Fenerbahçe turu geçti ama oyunuyla kesinlikle ikna etmedi. Yani hep kafalarda soru işaretleri var. İşte performansını bir türlü üzeriye taşımayan, birinci senin de bahsettiğin isimler var. Ya yani bunların üzerine zaten fiziksel bir yetersizlik de çok çok göze çarpıyor. Ya bir an önce üzerinde durulup aşılması gereken sorunlar ama hani aynı oyuncularla aşılamayacak gibi de görünüyor. Yani bir takviye kesinlikle şart. Muriç'in bir an önce dönmesi, bu oyunu, bu takımın santrforlu oyunu öğrenmesi gerekiyor ki aslında hani Muriç de hazırlık dönemindeki o yaşadığı sakatlık bu kadar uzun sürmesi de biraz endişe verici geldi bana. Yani çünkü hani tamam Muriç daha yaşı çok şeyler veremeyecek bir yaşta değil. Yani 30'un hemen üzerinde yaşıyor ama Muriç'in de bütün sezonu kaldıramayacağını düşünmek gerekiyor. Çünkü küçük bir sakatlıkla bir ay takımdan uzak kaldı. Bir sezon başında bu kalması bence Fenerbahçe'nin önündeki böyle birkaç aylık döneminde böyle tamamıyla geri dönmüş bir Muriç'te izleyemeyeceğimiz endişesini de yaratıyor. Yani Fenerbahçeliler de bundan da bence endişeleniyor. Bir santrfor ihtiyacı hiç tartışmasız çok net. Yani iki santrforla sezonu çevirmesi gerekecek gibi görünüyor Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin özellikle Gornik maçında rövanş mücadelesinde golü attıktan sonra yapması gereken çok net bir şey vardı. Yani bu aslında Fenerbahçe'nin bildiği bir oyundu. Yine topa sahip olup rakibi koşturacaktı. Başka bir şey yapmayacaktı ama golü attıktan sonra o oyun tarzını kenardan da bir türlü müdahale olmamasına ben çok şaşırdım. Yani İsmail Hoca'nın şiddetle takımına kenardan müdahale etmesi lazımdı. O son 13 dakikada yenilen baskı inanılır gibi değil. Fenerbahçe'nin bütün bir sezon yiyeceği baskıyı tek bir maçın 13. dakikasında yemiş olması bence kabul edilebilir bir durum değil. Evet. Yani takımı orada 30-40 metre öne çıkarmış olsa sorun kalmayacak ama takım bir şekilde çıkaramadı. Yani kenardan da müdahalede göremedik. Ya yani o hareketleri İsmail Hoca'da da göremedik. İnanılır gibi değil ve neticede orada 45+10'da ya o gol geleceğim diyordu zaten. Ya bir takım sürekli savunma yaparsa bir yerde açık veriyor. İşte açık verdi, gol yedi. İkinci yarıda da zaten rakip umutlandıktan sonra rakibi hep daha önde gördük. O Fenerbahçe'nin aksiyonları, hocanın yaptığı değişiklikler, topu ileride tutmak adına doğru hamlelerdi aslında. Greenwood biraz daha hücuma hareket getirdi. İsmail aynı şekilde orta sahada biraz güçlendirdi ama Fenerbahçe o aradığı golü bulamadı. Yani burada endişe verici olan Fenerbahçe'nin üretmesi, gol atamaması. Bu takımın zaten geçen sezonun ana problemi olan yükü sırtında bu sezona taşımış olması ya evet. Çok endişe verici. Yani hep konuştuğum, bana da böyle bir takım çevremden insanlar, Fenerbahçeliler serzenişte bulunuyorlar. Çok da haklılar. Yani takımın o anlamda çehresi değişmemiş. Teknik adam değişti ama bir takım vaatler verildi ama değişmedi. Yani bu yüzden Fenerbahçe yönetiminin hızla aksiyon alacağını düşünüyorum ki yapması da gerekiyor aslında. Hı-hı. Yani baktığınız zaman hala eldeki sadeleştirilemeyen, artık o optimize edilemeyen bir kadro var ki tamam, bunu şu ana kadar şöyle anladık. Transferlerin hepsi yapılmadığı dönemde Gornik maçında, Gornik turunda oynatılması gereken oyuncular vardı ki şu anda kadroda göreceğimiz birçok ismi, gördüğümüz birçok ismi Sturm Graz maçında belki de yine göreceğiz ama sonrasında göremeyeceğiz. Çünkü oyunculara ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Bir plan dahilinde kadrosunu da tuttu. Ama şimdi yavaş yavaş boşaltmaya çalışacaktır. Hı-hı. Çünkü Samandıra'da da artık belli bir grubun üzerine gidip o grubun performansını arttırmaya odaklanması lazım İsmail Hoca'nın. Yani 40 oyuncunun hangisiyle ilgileneceksiniz? Hangisiyle adapte edeceksiniz? Her oyuncuya şu an ihtiyacım var diye her oyuncuyu motive edemezsiniz. Artık bir ana iskelet üzerinde gitmeniz lazım. Sizin evet. alacağınız santrafor belliyse iki aday vardır. İkisinden birisi olacaktır. Mutlaka oyun tarzınıza uyuyordur. Leo ısrarını sürecekse tamam devam edebilir. Odur. Yani üç tane oyuncu alacaksanız artık ana omurganız bellidir sizin. Bunun üzerine gitmeniz lazım.
1: Çok da bunu geç kalmamak lazım. Sevgili Serdar Kalaycı.
0: Bunu da yönetemedi. Değil mi hocam? Evet. Bunu da yönetemedi Fenerbahçe.

0: Baktığımızda iki maçta da topla ilgilenmemiş Sturmgraz. Sturmgraz önde baskı yapmış, topu kaptığı gibi bir iki pasla Hersin kalesinin önüne gitmiş. İlk maçta 4-0 yenmiş, ikinci maçta 2-0. Fenerbahçe arasında bu maç daha zor olacak ki ciddi ciddi tam bir geçiş takımı. Yani biraz böyle maçların özetlerine baktım, istatistikleri inceledim. Fenerbahçe'nin Gornik maçında, turunda ortaya koyduğu performans bence Sturmgraz maçını düşün, Sturmgraz takımının şu anki performansını düşündüğümüzde çok çok daha zor geçecek. O yüzden bir an önce takımını da motivasyonla mı bu farkı yaratacak İsmail Hoca, bunu göreceğiz. Çok zor daha bir tur Fenerbahçe'yi bekliyor. Bunu direkt öngörebiliyoruz.
1: Sevgili Serdar, 5 dakikamız kaldı, programı ben de kapatacağım ama bu arada Galatasaraylı taraftarlardan acayip mesaj var. Hemen isimlerini okuyayım sıradan buradan. Mustafa, Semih, Selim, Fatih Bey, Mesut Bey, Ziya, Aslan Bey ve Arda Bey diyor ki Serdal Kalaycı Galatasaray'da hala yapılmayan transferleri de yorumlayabilir mi bizim için deyip seninle de beraber programı kapatmak istiyorum.
0: Tabii ki o konuyla ilgili aslında hep böyle televizyonda da çok yorum yaptık. Evet, taraftar bence kesinlikle haklı. Geçen gün, önceki gün Divan Kurulu toplantısında Sayın Başkan aslında durumu izah etti çok güzel bir şekilde. Çok net anlattı ama taraftar bence camia her zaman haklıdır. Yani rakiplerinde bir takım transfer hamleleri görüyorken mutlaka kendi takımında görmek ister. Ama başkan da dedi ki biz en büyük transferlerimizi hep Eylül'de yaptık. Mutlaka yaptık. Takıma faydası olacak büyük isimleri getirdik. Bence artık başkan bu kadar net ve açık konuştuktan sonra tabii ki teknik direktör Sayın Okan Hoca da daha erken görmek isterdi. Hem takıma uyum açısından hem bu hazırlık sürecinde o maçlarda elde edilecek sonuçların moral motivasyonunu da desteklemesi açısından görmek isterdi ama başkan bence çok net konuştu. Camiasına bir anlamda garanti veren sözler söyledi. Yani biz Galatasaray'ın gerçekten de şunu da unutmamak lazım. Bu sene Şampiyonlar Ligi hedefi. Dolayısıyla çok elit futbolcuların peşinde koşuyor Galatasaray. Onları da almak o kadar da kolay değil ama benim bir fikrim vardı. Onu da geçen de yine belirttim. Onu yine vurgulayayım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde büyük hedeflerin varsa, sen Galatasaraysan en azından bir 10 numara mevkiindeki oyuncunu çok fazla hesap kitap, işte fırsat transferi düşünmeden biraz parada da rakamda da elini açarak böyle getirip erkenden açıklamalıydın, transferi gerçekleştirmeliydin. Yani bu biraz aynı zamanda taraftarına da camiana da sezona girişte büyük bir heyecan, büyük bir enerji de verirdi. Ama tabii mali konular çok önemli kulüplerimiz için, bütün kulüplerimiz için. Bence Sayın Başkan gerekeni söyledi. Görünen o ki biraz daha Galatasaray taraftarı transferleri bekleyecek gibi duruyor.
1: Sevgili Serdal Kalaycı, çok teşekkür ediyorum değerli görüş ve düşüncelerin için.
0: Ben teşekkür ederim Çağatay Hocam. İyi yayınlar dilerim. Dinleyicilerine de sevgiler, saygılar.
1: Saygılar, sevgiler bizden. Yarın saat 16'da HT Spor'da görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Evet, programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geldik ama sizlerden gelen mesajları da tabii ki okuyayım. Çünkü bayağı bir birikti demiştim sizlere. Instagram'dan takip alan Ahmet Şenay'a çok teşekkür ediyorum. Sıradan böyle devam edelim. Bence şu ana kadar en hazır takım Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray daha çok gerideler demiş Çetin Çınar, mesajını iletmiş. Radyo yok ama canlı yayına bağlandım. Sizi dinliyorum demiş Yıldız Efse. Çok çok teşekkürler. Murat Özen, sana yazacağım ben, merak etme. Çağatay Hocam hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Ben bir Galatasaraylı olarak Galatasaray'ı bu seneki kadar hiç görmedim. Transfer konusunda geç kaldın demiş Necati Kul. Hüseyin Mecit, çok teşekkür ediyoruz. Yarın 16'da görüşeceğiz muhakkak demiş. Özellikle Fenerbahçe hem fizik hem oyun olarak bence iyi değil mesajı yollamış. Çınar Bey'e de çok çok teşekkür ediyorum. Yine buradan bakalım. Ramazan Çal'a teşekkür ediyorum Instagram'da. Takip aldıkları için. Kaldı mı bakalım burada acaba mesajlar? İbrahim Oruç'a da çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin Keskin'e de çok teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadardı. Dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık diyorum. Cumartesi, yani yarın saat 16'da HT Spor ekranlarında 2 saat boyunca ve pazartesi günü saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında yeni başlayan Ağustos ayında yine sizlerle buluşmak ümidiyle ben Çağatay Çıtlak hepinize mutlu, huzurlu, keyifli bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın efendim.

0: günlük gündem sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Bir de sen geldin mi tadından yenmez tadında. Böyle bir başlangıç olacakmış gibi gözüküyor. Ya da şöyle bir konuşma da yapılabilir. Trossard'ın nasıl aldı Beşiktaş? Hem Belçika performansıyla hem de kulüp bazındaki performansıyla az önce kısa paslarda arkadaşlarımız da incelediler. Dün gerçekten güzel bir galibiyet. Hatta dün gece maç sonrasında Bülent Uslu'nun da YouTube kanalında Eagle Medya'da baya konuşuldu. 7-8 bin kişilik bir takipçisiyle, izleyicisiyle anlık oraya da katıldık. Orada da yorumlarımızı yaptık ki ilk yarı şans kapıyı iki kez çaldı. Almanya'dan bir kaleci almışız ama Danimarka'dan bir direk aldığımızı bilmiyordum ben diye öyle yorumlar da yaptım ama hemen golü bulmak istiyordu Mijlent, hızlı başladı topun Beşiktaş'ı sevdiği dakikalar işte o dakikalardı. İlk 20-25 dakika içerisinde iki topu direkten dönmüştü ev sahibinin ve Beşiktaş o agresif oynayan ev sahibine uzun süre aynı oranda cevap veremedi ve bu tarz oyunlarda hemen defolar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu Olaytan'la olmazlar. Bu Rıdvan neler yapıyor kardeşim? Černý aman da iyi ki bir kalecimiz var durumu. Bunlar çok kıymetli şeyler aslında. Dün tabii ilk 45 dakikadaki kabusun ardından kapatalım da sonrasını izlemeyelim, acı çekmenin anlamı nedir, majosist miyiz falan diye öyle şeyler yazanlar, düşünenler falan vardı sosyal medya üzerinde. Bu tarz oyunlarda yarı sahanıza uzun toplarla gelen rakip karşısında topa sahip olup biraz böyle tek pası iyi oynamak ve çabuk atak bulmak gerekiyor. Ki son bölümlere girerken de rakibin biraz temposu düşünce de o set oyununu orta sahanın güçlü olan tarafıyla beraber biraz çilingirvari bir kilit açma yöntemi ya da hani çilingiri bekleyemeyeceğiz, kapıyı mı omuzlasak yumruklasak falan durumu, levye mevye araya maraya bir şey mi koysak, beyler bir yüklensek mi falan, o tarz bir kapı açma ihtimaline dönüşüyor tabii. Ki son bölümlere girilirken rakibin biraz temposu düşünce de o denemeler karşılığını bulmaya başladı. Ki ikinci yarının başlangıcı Beşiktaş için gerçekten çok olumlu, çok güzel, çok keyifliydi. Yani gelecek vaat etmek sonrası için zaten başlangıç bölüm canavarıyla başlıyorsun. Hani bilgisayar oyunlarında kolay bölümleri geçersin, onun sonrasında can bile kaybetmezsin. İşte tamamen bütün gücünle başladığın gibi ikinci level'a geçersin. İkinci level'dan ilerlersin. Üçte biraz zorlaşır. Dörttü, börttü bilmem neydi falan. Anlam veremezsin yani. Hani sona doğru yaklaştıkça ya ne kadar kuvvetlendi, ne yapsam olmuyor dersin. Bütün tuşlara basmaya başlarsın. En son bölüm canavarı gelir. Onu da yendin mi kızı kurtarırsın. Ondan sonra müzikler falan çalmaya başlar. Yani Beşiktaş Avrupa macerasına, hikayesine bölüm canavarıyla başladı. Sonra level level daha da böyle kolaylaşacakmış gibi gözüküyor. Öyle bir ihtimal varmış gibi gözüküyor. Tabii rakibin yine kırmızı kartla eksik kalmış olması da bir avantaj. Bunu oynayabilmek, ikili mücadelelerde fazla bulunmak, biraz efor sarf etmek karşılığında size başarı getiriyor. O yüzden bir taraftan oh çekip bir taraftan İlhan'la ve Olaytan Beşiktaş'ı uzun süre taşıyıp taşıyamayacağı konuşulurken Černý'deki görünüm yine vasatın üzerine çıkamayınca sağ kanatta çok daha etkili bir oyuncunun şart olduğunu artık hem Italiano hem Önder Özen hem yönetim hem ekran başında hem tribünde olan herkes çok net bir şekilde hissetmeye başladı. Orkun ve Salih orta alanda çok iyi işler yapıyorlar. Fakat bu bölgede de mutlaka iki yönü iyi olan en az bir takviye gerekiyor gibi hissettiriyor. Biraz gerçekçi bakmak gerekirse. Ama bu detayları herkes net bir şekilde zaten biliyor, görüyor. Bunları sadece dile getirmek biraz tekrar anlamına geliyor. Orkun'un şutunun direkten dönmesi tam bir talihsizlikti. Ki onların yaşadığı talihsizliklerin yanında bizimkisi biraz pamuk kalıyor aslında ama Raşitza'nın oyuna girer girmez golü atması, o da düğümü çözdü. Rakibi de psikolojik anlamda çökertti zaten yani. Bir anda o kar topunun çığ haline dönüşmesi gibi oldu. O yüzden Beşiktaş'ın büyük avantajı ilk maçta daha zor bir rakiple başlamak. Onun sonrasında bundan sonra daha oturmuş bir takım olarak, hep örneğini veririm ya, demlenme gibi düşün. Daha çayın altına suyu yeni koyduk. Buna da Trossard eklenecek. Buna da biraz daha efor eklenecek. İşte yüklemeler yapılacak. Ve beraberinde Beşiktaş'ın büyük bir gelişim gösterebileceğini tahmin edebiliyoruz. Bunu görebiliyoruz. Tabii burada biraz da Mourinho, Jalo, Emirhan, Rıdvan ya da işte değişimden sonra Taylan tarzındaki oyuncuların hangisinin kalıp hangisinin gideceği yönünde veya nasıl bir takviye olabilir. Bir ara en sonunda Hacı Zahmetoviç'i falan oyunda görünce acaba Quaresma falan da var mı kenarda, ya dönen de oldu tabii, hani Ahmet Hacı Ahmetoviç mi falan diye, nasıl yani diye. Var ya, ideal bir 11 aslında hocanın kafasında yer etmiş. Bunu hissedebiliyorsun oyunun başlangıcında kurulan kadroda. O yüzden hayırlısı olsun. Vallahi büyük bir tehlike atlattık. Ve iyi bir kalecimiz var. İyi ki bir kalecimiz var. Ya da hocanın katkısının gerçekten iyi olduğunu, illa yerlide ısrar edip camiadan birinin gelmesi, evladımız olması ya da Türkiye'yi tanıyor olması falan çok da gerekli değilmiş. Bunu da net bir şekilde gösteriyor hocanın heyecanıyla, duruşuyla, hamleleriyle, oyuna bakışıyla, oyunun içinde kalışıyla bunu hissettirebiliyor. O yüzden bunu zaten oyuncular da söylüyor. Mesela maç sonrasında Jalo, hocamızın enerjisi bize pozitif etki yaratıyor ve yansıması çok iyi oluyor derken, Raşitza hocamızın ne istediğini gerçekten takım olarak biliyoruz ve onu iyi anlıyoruz diye konuşuyor. Ya hocamızın ne istediği belli, sistem anlamında senin yeteneğin bu ve sen bunları yapabilirsin. Senin yanında bu da olunca biraz daha bunu da yapabilirsin gibi bir sistem anlayışıdır. Bir takım oyunudur, bir ekip çalışmasıdır bu. Bunu zaten spor yapanlar, bir takımda oynayanlar, sistem üzerinden oynayanlar, hani mahalle maçlarında kurulan kadrodan sonra zaten ilk 10 dakikada bu kadronun yeterli olmadığını, Ahmet ikinci yarı sizden oynasın, bizden oynasın, kaleciler değilsin abi, çok güçlü oldunuz gibi bazı şeyler var. İşte orada güçsüz olunan yerlerdeki değişimi zaten mahallede çocukken oynadığında hissedebiliyorsun. Hani beyler bırakın böyle kalsın, toparlanırız, bak daha iyi olacağız falan. İlk maçın günahı olmaz falan bir şey dedik mi böyle bir şey? Mahalle maçlarında hani böyle bir şey. Hanginizin ağzından böyle bir kelime çıktı yani? Ya top neredeyse bütün mahalle oradaydı. Kimse demedi ki defansta da açıklar bırakıyoruz. Sağ kanatta sen buradan ayrılma kardeşim. Tandemi bozmayalım. Orta alanda biraz daha kuvvetli bir oyun sergilersek rakibi daha etki altına alırız falan. Böyle konuşmalar geçti mi hayatımızda? Baba topun sahibi kimse, Allah ne verdiyse rüzgarı da hesaplayıp plastik topun gidebileceği yönün şansıyla beraber, top da bizi severse, hani ona göre bir şeyler yapardı. Gol mü değil mi, işte vara gitmeler falanlar filanlar. Şeydi yani, hani maçın kaderini belirleyecek olan şeyler, okunacak bir ezan, topun sahibinin eve çağrılması falan gibi şeyler yani bunlar. Hani mahalle maçlarında da bunları görüyorduk ama sistem üzerinden biraz daha yaş böyle reşit olmaya yakın kısımlarda, halı sahalarda falan, baba sen defansta kal, Ahmet sen ileride oynaya dönmeye başladı. O sistem kuruluyordu. Kimin nerede oynayabileceğini, hangi mevki

de daha yetkini, daha etkili olabileceğini herkes çok çekiyi biliyordu yani. De mesela hem Bülent Uslu'ya katılıp yorumlar yaparken diğer arkadaşlar da, hem de diğer taraftan Nihat Kahveci'nin videoları da düştü sosyal medyadan. Çok da sevdiğim, çok da değerli bir isimdir benim için. Kahveci'nin Orkun Kökçü'yü bu takımın lideri diye tanımlaması, bizim iki gün, üç gün önce yaptığımız bağlantılarda da hani takımda bir lider vasfının olması, işte Önder Özen'in daha önce en iyi orta sahalar derken Orkun'u beşinci sıraya koymuş olması nasıl karşımıza çıkıyorsa, diğer taraftan işte üç kişinin, beş kişinin değil 23 kişinin kaptanlığını yapıyor derken, her geçen gün biraz daha kimine göre bir abilik, kimine göre bir liderlik, kimine göre takım içerisinde belki bir beyin anlamına gelebiliyor. Batarya orada sanki. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Nübel'e gerçekten ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Yani çizgi performansının ötesinde, yani savunma arkasını süpürebilen ve pasla başlangıç yapabilen bir profille takımın hem oyun kurmasında hem de risk yönetimini güçlendirebileceğini çok net bir şekilde gösterebiliyor zaten Nübel. Ancak iki eleme turundaki olumlu tablo, liderlik ve kaleci etkisinin sezon geneline ne kadar taşınıp taşınmayacağını da tartışabiliriz. Hani Doğan'ın da yedek kalede bulunması, onun performansının Nübel'e eğer bir şey olursa, ki olumsuz düşünmek asla istemem ama hani bir anda ne kadar hazır olduğunu görmek gerekir. Bunun için illa Ziraat Türkiye Kupası maçları mı olmak zorundaydı? Bir şeyde önce bir Nübel'i denemek lazım. Sonrasında evet de kaleci antrenörleri ve teknik adam onunla ilgili çok fazla çalışıyordur, ediyordur. Bir planları, programları vardır. O yüzden çok kıymetli. İki maçta da iyi olan Beşiktaş'ta bir kaleci var artık diye biz yorumlarımızı yaptık. Siz de 0212 273 10 üzerinden düşünceleri, görüşleri, önerileri paylaşabilirsiniz. Abi günaydın, hayırlı cumalar Doğan abi. Sen ne zaman birini övsen o takım geri gidiyor, mümkünse kimseye övme olur mu diye yazmış. Şimdiye kadarki en güzel sezon olacak. İki Türk takımı Şampiyonlar Ligi'nde, iki Türk takımı Avrupa'da oynayacak. Tabii burada Başakşehir de keşke olsaydı modunda ama Boz Baykuşların Konferans Ligi ikinci ön eleme turundaki o birbirinin rövanşında Inter Turku'yu deplasmanda yenebileceğine olan inancımızı maalesef maçın başlangıcındaki oyundan sonra zaten biraz anladık. Finlandiya ekibi Inter Turku'yla Nuri Şahin'in öğrencileri arasındaki Elveda adlı kısa filmin dünkü gösterimi maalesef mutsuz sonla bitti. Her film öyle bitmiyor yani. O yüzden Beşiktaş'tan gelen bir veda şarkısı, kısa metrajlı bir film biraz üzdü tabii. İster istemez hani kalınsın, galibiyetler, beraberlikler, ülke puanına katkılar, onlar şunlar bunlar olmalı. Bir taraftan Trabzon da hazır değil gibi gözüküyor. Aslında çok böyle sinsi sinsi arkadan kıyım kıyım böyle kenardan kenardan geliyormuş gibi gözüken, yaptığı hamlelerle işte scouting başarılarıyla konuşulan Trabzon'un Frankfurt'a 3-0 mağlup olmasının ardından Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında bir Katar temsilcisi olan El Sa'da da 1-0 yenilmesi üzüntü vericiydi. Ki karşılaşmada Bordo Mavili takım otobüsünün trafiğe takılması sebebiyle 30 dakika geç kalındı Avusturya'daki kampta. Avusturya'da tam iş çıkışına denk gelen maç gibi, öyle bir şey olması lazım. Böyle bir şey olabilir mi? Çok komik değil mi ya? İkinci hazırlık maçında Avusturya'da abi geç kalacağız trafiğe, biz 11'de başlayacaktı maç falan diye, alo biz biraz geç kalacağız bir yarım saat kadar falan gibi, öyle bir şey olabilir. 30 dakika geç geliyor. Fatih Tekke sahaya Onana, Pina, Envaivu, Savic, Cabral, Bouchari, Falcorelli, Saviola, Muçi, Aral Şimşir ve Onaçu'dan kurulu bir 11 sürüyor.
ve 62. dakika

0: dakikada bütün takımı tamamen değiştiriyor. Maçın tek golünü de dakika 34'te Robert Firmino penaltıdan atıyor. Bordo Mavililer pazar günü 17.30'da da Udinese ile karşı karşıya gelecek. O bilgiyi de aktarmış olalım. Bunlar da önemli detaylar arasında yer alıyor. Tabii bunlar baz alınamaz, hazırlık maçlarıyla alakalı. Dur daha bakalım, bir deneyelim, olur mu olmaz mı diye. Ona bakmak lazım. Şimdi bu takımda kimler kalacak, kimler gidecek, bu Trabzon için de geçerli, Galatasaray için, Fenerbahçe için, Beşiktaş için de geçerli. Onun sonrasında bakmak lazım. Hatta şöyle söyleyebilirim. Roma ve Crystal Palace Osterwolde'yi transfer etmek istediklerini resmen oyuncu tarafına bildirmişler. Yakın zamanda Fenerbahçe'ye resmi bir teklif yapacaklar. Kaleci Livakovic de Dinamo Zagreb'le anlaştı. İki oyuncu gidiyor, onu söyleyeyim. Osterwolde'ye de yakın bir zamanda yollar ayrılıyormuş gibi gözüküyor. Hem onlar giderse işte acil bir Ciresi ya da Watkins transferi gerçekleşebilir mi? Bununla ilgili olarak bu Leao ne oldu ya deyip hani Galatasaray'a mı geliyor? Ondan sonra ne bileyim Fenerbahçe mi anlaşacak? İşte bunun bir çıkmazda olduğu gözüküyor. Portekizli Yıldız'ın satın alma opsiyonuyla kiralanma ihtimali var. Ya da Milan'a gelecek yıl ödenecek olan 50 milyon euro ile bu sezon milli futbolcunun satın alınabilme ihtimali doğabiliyor. O yüzden bunlar konuşuluyor. Ama bir taraftan da bir anda Osimhen'in gidebilme haberleri çıktı. Osimhen'in Manchester United'a transfer olacağı iddiaları Avrupa basınında çok fazla konuşulmaya başlandı. Manchester United teknik direktörü Carrick de Nijeryalı golcüde ısrar ettiğini, Galatasaray yönetimi bu iddialara da gülüp geçiyoruz dedi. Yine de Osimhen'in Premier Lig transfer kariyer öncelikleri arasında görüldüğü öne sürülmesi, ya giderse ya öyle olursa aman aman şöyle böyle deyip bir endişe de orada duruyor. Koca koca bir tehlike gibi kenarda duruyor. Bir, hani Davinson Sanchez'i satan, şampiyonluğu satar derken Osimhen'in ayrılığı, hani planların tamamen alt üst olması, binanın tamamen yıkılması anlamına gelir. Hani onu da herkes net bir şekilde kabul ediyordur. Bir taraftan hani can uzun mu olsun, Leao mu gelsin falan derken öyle olur yani. Bu arada trafiğe takılması falan konuları konuşulurken hemen böyle birkaç tane mesaj geldi. Hani bilmeden falan diye yazıyor. Bütün gazetelerde trafiğe takıldığı için yazmış. Kaza yaptığı söylenmesin, böyle şeyler konuşulmasın, çok da büyük sıkıntı olmadığı için diye düşünülmüş de olabilir. O yüzden hemen bilmeden, onu yapmadan orada çıkıyorsunuz da konuşuyorsunuz da şunu yapıyorsunuz da o kadar kolay. Siz ne kadar rahat yorum yapabiliyorsanız bu şekilde bilmeden, onu yapmadan iki tane haber okuyun deyip biz de bir yerden okuduğumuz için zaten size aktarıyoruz. Bak bunlar bunlar yazıyor. Ondan sonra alo işte falan deyip hani Avusturya'da trafiğin oluşu da zaten böyle değişik gelir. Sanki trafik sadece İstanbul'da, işte İzmir, Ankara gibi yerlerde iş çıkış saatlerinde, normal saatlerde hiç kimse böyle trafikte yokmuş gibi böyle bir algı oluşur kafada. Abi İstanbul, Allah, iki günden sonra yorulduk be o trafikten diye. Herkes aynı şikayeti ön plana çıkartır. Amsterdam'dan Ahmet Sarı yazmış. Bilmeden diye başladı mesajına. Günaydın Dodo, hayırlı cumalar. Bir Fenerbahçeli olarak dün akşam Beşiktaş'a kıskandım. Kendi işine karışmasın diye İsmail Kartal'ı getiren Aziz Yıldırım umarım hatasını lig başlamadan fark eder ve İsmail Hoca'yı gönderir. Ben iyi bir Fenerbahçeli olduğunu düşünmüyorum kardeşim senin. O yüzden böyle bir yorum yaptığın için. Hani illa hoca hemen gider, işte balık baştan kokar, yılanın başını şimdi ezeceksin falan, hani onu nasıl başlarsan öyle devam eder. Bunlar hoş şeyler değil. Yani yönetimin şu ana kadarki başarısızlığında abi Aziz Başkan da olmadı be deyip hani hemen bu kararı verebiliyor musun yani? Ha ben şimdi şunu söyleyebilirim, dünkü oyun sonrasında hiç maçı seyretmemiş olarak söyleyeyim sana, Beşiktaş maçına hiç bakmamışım gibi düşün. Ondan sonra sadece skoru öğrenmişim. Ne oldu ya, Beşiktaş'ın maçı vardı diye böyle arkadaşlara soruyorum. Arkadaşlar diyor ki mesela 2-0 yendi Beşiktaş. Yapma ya, kim attı golleri? Raşit'si attı, Orkun attı falan. Yap Allah Allah ya. Ulan burada bir tane attık zar zor. Orada direkler olay tam olay tam, demek iyi oynadık ya falan deyip. Abi öyle böyle değil yani hani. Yani 2-0 Midtjylland'i kendi sahasında Danimarka'da. Yani tur için gittik, turizmci olarak geri mi döndük falan gibi hani. Oradan turdan tura bağlarım yani.
1: İşte soru cevap devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Bu cevap devam ediyor.
0: Ya kökçü turizm falan diye yani. O mu ya, vallahi helal olsun be. Öyle düşünülür yani. Güle oynaya zafere uçmuşuz gibi. Yani güle oynayası yani. Hani ofansif kalitenin biraz arttırılması gerektiğini, defansif anlamda işlerin ne kadar sıkıntılı olduğunu, iki ara paslarda, hızlı hücumlarda ne kadar etkisiz kaldığını falan görmedik mi yani? Doğan Bey, siz Galatasaray'ınızı gene koruyacaksınız ama farkında mısınız bilmiyorum. Çıkan Galatasaray ile ilgili bütün transfer haberlerini, giden oyuncularla alakalı olan hiçbirinde resmi teklif var haberi yok. Sadece gelebilir diyorlar, gelebilir diye yazmış. Galatasaray'ımızı da nasıl koruyacağımı bilemedim. Şöyle bir bakayım dedim. Onunla ilgili bir çıkan haber var mı diye. Yalnız iki gündür Galatasaray ile ilgili böyle futbolcular röportajları çıkıyor. Dün Yunus'un bir röportajı vardı. En sevdiğim deplasman Kadıköy deplasmanı diye. Bugün de Galatasaray kaptanı Abdülkerim Bardakçı'nın bir açıklaması, nereye konuştu bilmiyorum. Kulübün YouTube kanalında mı konuşuyorlar? Kulübün YouTube kanalında bir açıklama yaptı galiba. Şey diyeyim, Fenerbahçe derbileri hep kırılma maçları oluyor. Yani eskiden çok fazla böyle yorumlarda gerçi futbolcuların yapmış olduğu bir şey değildi. Teknik adamlar ara ara zehirlerdi. Onun sonrasında yorumcular zaten bunu dillerinden düşürmezler. Medya mensupları da bu konuyu öyle veya böyle okunsun, tıklansın, beğenilsin, takip edilsin. O takipçi sayısı arttırılsın diye. İşte Galatasaray ile ilgili bir haber yapıp Fenerbahçe yorumlarıyla benzetmelerle, Fenerbahçe ile ilgili konuşurken Galatasaray benzetmeleriyle, eksi ve artı yanlarıyla alakalı olarak bunları söylerler yani. Abdülkerim Bardakçı'nın da son 4 yılda kazandıkları başarılarının sırrını o takımdaki o hep beraber söylediğimiz o sevgi ve aile ortamı diye adlandıran, işte bizde TGRT Haber'de de televizyonda da Ali Naci hep dile getiriyor. İşte iyiler hep kazanır. Buradaki sevgi ortamı, aile ortamı diye dile getirir. O yüzden kulübün YouTube kanalında tecrübeli futbolcu, bizim 4 sene üst üste şampiyon olmamızın en büyük nedeni kenetlenmemiz, hiçbir olumsuzluğu aramıza sokmamamız ve aile olmamız diyor. Abdülkerim sezonun kırılma maçı hangisiydi sorusu, her zaman Fenerbahçe maçıydı diyerek devam ediyor. Fenerbahçe maçları bizim için genel olarak zaten öyledir. Hatta onların oynayacağı maçlarda aldıkları skorlarda bizim aldı. Nasıl yani, Galatasaray'ın bir kaybı işte orada hemen şeydir, cuma sendromu diye bir şey vardı ya, pazartesiden başlanır. Cuma işte üç büyüklerden biri kaybettiyse, şampiyonluk mücadelesi veriyorsa, onun sonrasında takipçileri de kaybeder ya. Hani yazılı olmayan kurallar gibi olur. O yüzden o da etkiler. İşte Fenerbahçe'nin kaybetmesi, işte cumartesi Galatasaray'ın maçını ne kadar etkileyebilir? Cumartesi işte ya da Fenerbahçe'nin kazanması Galatasaray maçını nasıl etkileyebilir? Beşiktaş buradan nasıl sıyrılabilir? İşte haftanın en karlı takımı falan diye buna 3 puan kazandı diyemeyiz. En az 6 puan kazandı diyebiliriz gibi. Böyle yorumlar yapılabilir yani. Buradan oralara dönüyor. Şimdi Galatasaray'da da, Galatasaray'ımızı da şöyle bir koruma kalkanı içerisine alayım ben. Ben alayım, çünkü Oğuz Altay almamaya başladı. Ali Naci almamaya başladı. Yakup Çınar almamaya başladı. Ben alayım bariye döndü. Demek ki oradan anladığım kadarıyla. Herhalde mesaj anlaşılmıştır. Hani almayanlara bak. Ondan sonra ben de şey diyorum yani. Ben alayım bariye döneyim yani. Yöneticiler işte telefon etmişler ya, Oğuz Altay'a demedim, para yok para yok demişler. İşte vay efendim durun bir dakika, acele etmeyin, yönetim ne diyor, sakin olun sakin olun, bitireceğiz, en iyisini alacağız gibi. Taraftarda öyle tabii ki bir inanç olacak, sonuçta sana uzun süre başarılar yakalatmış bir yönetimin ve teknik ekibin sürekli olarak biraz sakin olun, merhaba merak etmeyin, yaptık işleri, hallettik, öyle pazara çık.

artmıyoruz, fiyatı yükseltmeyelim, konuşmayalım bir dakika falan. Ama alıyorlar, rakipler yükseliyor, güçleniyor, öyle oluyor be. Bir dakika, bir dakika dedim. Ondan sonra abi bir dakika, bir dakika da artık hani olmuyor yani. İyi günler Doğan Bey, İzmir'den Hasan ben. Eyvallah, bugün kısmetse ben de akşam İzmir'de olurum diye tahmin ediyorum. Öyle pazartesi dönmeli. Öyle bir düğün dolayısıyla gidiyorum. İzmir'den Hasan ben, konuk yorumcunuz Konanç hakkında Polonya'da yaşananlarla ilgili. En son bir kapı kolunu biliyorum. Dış kapının mandalı diye yeni bir program ismi teklif ettim. Ben Ahmet Konanç'a dış kapının mandalı diye. Hani olur mu? Yapar mıyız? Yapmalı mıyız sence diye. Bence ayıp ediyorsun. Yüzde kaç Fenerli olduğumuzu falan da söyle de bilelim. 46 yaşındayım. Yaklaşık 40 yıldır Fenerbahçeliyim. Ha, şeyden dolayı söyledim. Bence iyi bir Fenerbahçeli olduğunu düşünmüyorum dediğinde. Bu kadar rahat eleştirilememeli. Yani bir lig başlasın. Avrupa'da sanki bir anda ilk eleme turunda elenilmiş. Yani bak, ondan sonra dur daha ilk maçın günahı olup olmama konusunu da aşıp da böyle şeyler yapınca. O yüzden söylüyorum ben de arkadaşlar. Sen iyi bir Fenerbahçeli olmadığımı düşünüyorsun dedin diye iyi bir Fenerbahçeli değilim anlamına gelmiyor zaten bu demiş. Bunu anlayabilmiş de ondan bunun cevabını vermemen gerekir aslında, bunu anlayabildiysen. Ben bunu anlıyorum da bir de ben bunu Doğan'a da yapıştırayım onun sonrasında o da bir anlasın gibi değil. Benim ne demek istediğimi anladığın için bu cevabı yazmışsın zaten. O yüzden ben de konuyu çok uzatmak istemiyorum yani. Böyle tartışma ortamına girmiyorum. Beni Emre'ye benzetmeyin. Hani böyle sürekli olarak böyle bir zehirleyip ondan sonra ben de hep böyle panzehir var arkadaşlar. Kenarda iki tane alırım, iki yudum. Ondan sonra gelen iki zehirden etkilenmem öyle yani. Alerjim falan da yok yani belli mesajlara, böyle hani ne bileyim elde böyle uyuşma yapıyor, dilde böyle titreme yapıyor, işte vücutta böyle bir soğuma yapıyor falan gibi böyle şeylerim, etkilerim ve belirtilerim yok yani. Ben takmam arkadaşlar, ben hayatta yaşadığım problemleri hiçbir zaman dışarıya da belli etmemiş bir insanımdır. Etrafımda böyle demezler ki bir gün Doğan'ı da kötü gördük be, kenarda böyle oturuyordu, dalgın dalgın uzaklara bakıyordu falan diye. Ne yaşasam dışarısının bilmemesi üzerine böyle bir kendimi savunma mekanizması geliştirmişim ya. Ulan Doğan'ı da hiç öyle görmedik, hep de neşeli falan diye. Hep derler ya palyaçolar arasında en üzgün insanlardır diye. Dış kapının mandalı diye bir program yaparsam, ben bir kapı kolu üreticisi firma yetkilisi olarak sponsorluk vermezsem, aha buraya da yazıyorum diye. Ya Ahmet'e de ki sponsor buldum, yalnız programın ismi değişmek istiyor, kendi adını değiştirebilir nüfus müdürlüğüne başvuru yapıp diyor. Yok be, o da her şeyi paraymış gibi düşünmüyor. Doğan abi günaydın. Dün ilk yarıda sakatlık gereği bir dakika sağ kenarına gelmişti rakip oyuncu. O bir dakika rakip takımın bütün oyun organizasyonu değişti. Önde baskıyı bıraktılar, az daha gol atıyorduk neredeyse diyor. Ya Olay Tanım gene karşı karşıya kalıp da ayağının içi canımın içi modunda ki o Kuvareşma'ya ayağımın dışı canımın içi dediğimiz anlarda. Olay Tan'ın abi bu adam bu sene galiba bilmiyorum deyip hani Önder Özel'in de ne kadar istekli ne kadar arzulu deyip koruma kalkanını devreye sokması. Vallahi öyle yani. Fenerbahçeli arkadaşlarımız Harun yazıyor İstanbul'dan. Bazı şeylerin iyi tarafından bakmayı denesinler. Fenerbahçe sayesinde Avrupa'daki tüm köyleri öğren... Vay! İnce gönderme olmuş. Yalnız öğrenilen bütün köylerden sonra büyük şehirlere gidebilme hakkını da sana Fenerbahçe kazandırmış olabilir mi Harun? Uçak kalktı, indi mi? Uçak. O yüzden söylüyorum. Bazı köyleri gezmeden şehre giremezsin. Dışarıdan önce iki tane köy yolundan gitmen gerekir ki şehir yolunun güzelliğini iyice anlayabilesin. Ya. Abi Serdar Adalan'ın fedaisi Esmer Murat Özen nerelerde acaba diye yazmış. Kendini kaybetmiş olabilir. Ben de bulamadım. Zafer sarhoşluğundan uyanamamış olabilir. Dünkü galibiyet sonrasında. Öyle söyleyeyim ama. Ben size küçük bir detay ve ayrıntıyla devam edeyim. Hem gelen mesajlara biraz da telefon hattını açarız. 11 11
çeyrek gibi Bülent Uslu'yla telefon bağlantısı yapacağız. O da yayında olacak galiba, ya da bizim yayından sonra mı yayına çek bilmiyorum.

Burada hem oynanan maçlar sonrasında takımların tam hazır olup olmamasıyla alakalı da çok fazla konuşabiliriz. Hem de diğer taraftan biraz şey açısından da bakabiliriz. Bundan sonraki hamlelerin gerçekten ne kadar koruyucu olup olmayacağını da biraz gözden geçirebiliriz yani arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Şöyle bir bakalım. Şimdi Beşiktaş üzerinden zaten yorumlarımızı yaptık. Nihayet bir kalecimiz var diye. Sonra orta sahadaki Salih Orkun ikilisinin yanına biraz daha toparlayıcı bir isim de gelirse çok daha güzel olur. Kanatlarda acaba Trossard'ın gelişiyle beraber, hani bir dönem Beşiktaş'ın sürekli bir oyunu vardı. Birkaç kere de örnek olarak vermiştik, Gordon Mill döneminde işte Metin Ali Feyyaz hücum hattının o üçüncü bölgenin beslenmesi konusunda sağ kanatta Rıza Çalınbay'ın o muz ortalarıyla beslediği dönem, hani protein ağırlıklı olarak beslendiği dönem Rıza Hoca sayesinde. Bir yorumcu, bir muhabir Gordon Mill'e şey soruyor işte, sürekli aynı sistemde oynuyorsunuz, değiştirmeyi düşünmüyor musunuz bir İngiliz teknik adam olarak deyip böyle gömmeye çalıştı. O dönemi hatırlıyorum, hatta Oğuz Altay da bunun örneğini vermişti bir programda. Gordon Mill de zaten çok soğuk bir adamdır, o da bir İngiliz ağırlığıyla hemen cevabı yapıştırdı. Dedi ki evet, belli bir sistemde oynuyoruz, sen de fark edebilmişsin bu sistemde oynadığımızı. Yalnız engelleyebilen daha çıkmadığı için aynı sistem üzerinden devam ediyoruz. Ne zaman ki bu sistem engellenebilirse ondan sonra başka bir sistem üzerinden, bizim de kenarda bir C, B, D, E, F, G bir planlarımız var. Senin hani başka bir sorun olmayacağını tahmin ettiğim gibi teşekkür ederim dedi. Uzaklaşıyor, böyle bir şey yaşanıyor yani. Ya. Bunlar böyle bir durum var yani. Köy köy gezenler şehire geldiğinde kaybolmasınlar sakın deyip konuyu uzatmaya çalışan canım arkadaşım benim. Kaosla beslenmek bazen midede yaralar açabilir. O yüzden aynı gıdayı sürekli yemek yerine hayatta bazı değişikliklere gittiğinde hem vücut anlamında hem bedensel hem zihinsel anlamda çok daha güzel olur. Yani benim üzerimden gelmeyin arkadaşlar böyle konulara. Ben sadece şey yaptım. Hani Fenerbahçe sayesinde bütün köyler, ben Galatasaraylıyım ya kimine göre, onu koruyorum ya. Şimdi Fenerbahçe'yi bir koruyunca bir ne oldu lan bu Doğan'a? Allah'ım ya ne oluyor bana? Bana bir şeyler oluyor arkadaşlar falan. Öyle bir şey yapmayın ya. Fenerbahçe'yi bir koydu. Beşiktaş'ı da korumaya çalıştık. Hatta Beşiktaş'ı korumaya çalışmadım ya deminden beri. Abi böyle olmuyor, şöyle olmuyor. Kaleyi övdüm. Hani abi övme dediler. Senin övdüğün 3 gün yaşıyor maşallah dediğin modunda. İşte öyle bir şey olmadı bu zamana kadar. Çok iyi, çok iyi adam falan dediğim değil. Hani iyi olabilmesi için bu kadar hemen cezalandırmak ağır gelmiyor mu diye. Ne var ne yok bakalım bir. Şöyle bir gözden geçirelim. Bu arada FIFA'dan, daha doğrusu UEFA'dan FIFA'ya boykotla ilgili olarak bunu kabul eden ülkeler bilmem ne falan konusu, herhalde siz de dün kendi bulunduğunuz ortamlarda, iş yerinde, ne bileyim hani mahallede ya da bulunduğunuz kafede mafede konuşmuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bu FIFA Başkanı Infantino'nun Dünya Kupası'nın yayın haklarını özel yatırımcılara satma teklifinin 55 üye ülkenin oy birliğiyle kabul edildiğini duyurması, UEFA'nın bu teklif tamamen geri çekilmediği sürece hiçbir FIFA organizasyonuna katılmayacağını duyurmasıyla beraber devam etti. Bu ileride büyük bir sıkıntı yaratır mı? Bilmiyorum, bizde büyük bir olaymış gibi gözüküyor. FIFA ile UEFA birbirine girmişler. Ne diyorsun ya ya? En küçük bir trafikteki tartışmada bile hemen anında duruyor mesela. İnme abi, inme falan diye hemen anında. Eskiden şey vardı. Aha indi adam diye. Yani bir ses yükselmesine inanılmaz bir merak var etrafımızda. Aha kavga çıktı falan diyeyim. Hani biri orada seviniyor, orada bir sevinç var, orada bir ne bileyim hani sarılma var falan desem, oğlum gelin birileri sarılıyor falan, özlediğimiz bir tabloyu aslında.
hani gelin bak 3 kişi sarılıyorlar burada falan deyip böyle, ha oğlum yasak ilişkidir o, bilmem nedir, öyledir böyledir, onlara böyle diyorlar, şöyle diyorlar falan, öyle şeyler olabilir. Ama burada iki tane böyle lan diye böyle bir ses çıksa, o kavga çıktı falan diye, sen bütün ortam boşalıp oraya doğru bir gider. Belki mesela böyle ne oluyor oğlum ki, hani bence bu bunu döver, işte o ona laf söyle, o ağır laf soktu, onu tutmasalar ne yapacak acaba, bir bırakın bakayım ne yapacak acaba diye. Yani hemen o merakımız artar yani. Şimdi UEFA da FIFA birbirine girmiş ya, iki büyük dev birbirine girince böyle bir hoşuna gider insanın. UEFA ne çakmış FIFA'ya be, FIFA ne koymuş cevabı be falan. Böyle hastasıyız böyle şeylerin. Şimdi Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA aslında, ve onun bir başkanı var, Infantino. Çakal bir adam, onu söyleyeyim. Ve işte siyasi ilişkileri, tavırları, hareketleri, mimikleri, yürüyüşü falan, böyle bir insan böyle sevilmediğinde her şeyi batar ya. Infantino o kıvama gelmiş durumda mesela. Hani bir konuşmasında bile altında 50 tane şey ararsın. Hani adam net bir cümle kurmuştur. Herkese günaydın deyince herkese diyor ama yani kim, mesajın kime gittiği belli falan diye, ve oradan bile bir şey bulursun ya. O yüzden Dünya Kupası ve diğer FIFA organizasyonlarının mülkiyet haklarını özel yatırımcılara satma teklifinin oy birliğiyle reddedildiğini açıkladı. 55 üye ülkenin federasyonlarının onayıyla yapılan açıklamada, ben şimdi bu 55 ülke içerisinde hangi ülkeler var acaba, biz var mıyız yok muyuz'a döndü bir anda. Sonra sayılıyor işte Polonya, Belçika, işte Almanya bilmem ne falan, ve Türkiye. Var mı Türkiye? Vay be, Hacı Osmanoğlu'na bak falan. Hemen oradan UEFA FIFA'nın kapışmasından arkada biz kimin tarafını tutuyoruz moduna dönüşü başlıyor zaten hemen yani. Öyle değil mi? En merak ettiğimiz kısım bu. Ya yani FIFA UEFA birbirini yesin, bana ne abi, dönüp bakmam diyen de çıkabilir. Çünkü çok fazla değişecek bir şey olmaz ya bundan sonrakiler için. Yani bunlar oynansın da ondan sonrasına bakarız abi. Yarın ne olacağı belli değil. Öbür gün işte gün, yani ne, Ömer Ayyam'ın sözü değil mi diyor? Gün bugündür, o gün de bugündür yani. Hani yarın ne olacağını yani kim bilebilir abi, 10 dakika sonrasını kim bilebiliyor? Abi şimdi arabadan hırsla iniyorsun ya, hemen kafanın üstünde loading barı çıkıyor, 180 bin TL yükleniyor diye. Hesabınızdan 180 bin lira çekildi diye. Toto, sana inanılmaz bir uzmanlık sorusu. Başakşehir isimli güzide takımımızın son 10 yılda kazandığı ülke puanı mı daha büyük, yoksa ayakkabı numaram mı daha büyük demiş. Ayakkabı numaram daha büyüktür. Net bir soru bu, güzel bir benzetme olmuş. Zamanında Abdullah Avcı dönemindeki o lige odaklanma, Avrupa maçlarında sürekli rotasyon falan, maalesef Abdullah Hoca'nın da ipini çekmesine sebep olmuştur. Ya Bülent, ben bunu okuyamayacağım ya böyle mesajı, kusura bakma yani onu. Bunu danışman lazım. Önce alo fetvaya falan sorman lazım. Günaydın Doğan, Sefaköy'den Halil ben. Kanuni Sultan Süleyman'ın Viyana kapılarına dayanmasından sonra Ahmet Konanç'ın Polonya'da Gornik kapılarına... Ahmet Konanç'a kaçıncı Ahmet deriz diye. Düşme Ahmet, düşme Ahmet. Beşiktaş'ta yine polyanacılık başlamış, sonrası yine hayal kırıklığı oluyor. Adamlar biraz becerikli olsaydı ilk 10 dakikada 3-0 olacaktı maç demiş. İşte Midland başarılı bir takım diye yorumlanıyordu ya, işte onlar da başarılı olsaydı oluyordu ama sonuca bakmak gerekiyor. 2-0'lık bir galibiyet, vay Beşiktaş ne oynamış falan gibi hatırlanır. Yani oynanan oyun yıllar sonrasında hatırlanmaz. Bundan sonra oynanacak Danimarka maçlarında Beşiktaş Midland'e gitmişti, 2-0'lık galibiyetle ve tur atlayarak dönmüştü diye hatırlanacak. Ama sen asla ve asla unutmayacaksın Beşiktaş'ın oradan turla dönmesini değil, Midland ne oynamıştı ve ilk yarım saat 3 tane atsaydı diye hala daha bunlarla devam edeceksin hayatına. O yüzden
Biz de biliyoruz ofansif kalitenin arttırılmasının şart olduğunu. Orkun Kökçü'nün takımı çok iyi organize ettiğini. Ondan sonrasında

0: da defansif anlamda problemlerin giderilmezse ileride büyük sıkıntılar yaratabileceğini. Bir Galatasaraylıysan Muslera ile kazandığın şampiyonluklarda bir kaleciyle şampiyonluk kazanıyorsan o zaman biraz daha düşünmek gerekmiyor muydu o dönemlerde? Ya da Osimhen olmayınca şu anki oyunun hakkındaki düşüncen ne gibi? Ya da bir Fenerbahçeliysen abi bu Kerem'le olacak mı olmayacak mı? Vedat Muriç gelmeden de Talişka ile bilemedim yani deyip orta sahada hala mı İrfan Can Kahveci? Osterwold'e giderse bu Çağlar oynarsa ne yapacağız acaba gibi böyle şeyler yok mu kafanda diye.
1: Doğan Öncel ve Ali Naci Küçük'le soru cevap devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu cevap devam ediyor.
0: İyi bir kaleci mi sizin tabirinizde iki şanslı direk mi? Bir kere ilk başta yaptığım yorum bu. Almanya'dan iyi bir kaleci almışız. Danimarka'dan direk aldığımızı bana kimse söylemedi diye onu zaten söyledim. İki tane o direkten dönen top olmasaydı şu an Mijlent için çok daha farklı şeyler söylüyor olabilirdik. Daha önce Wi-Fi şifresi diye adlandırdığımız o Norşelent, Mijlent gibi takımların bu kadar sessiz harflerin yan yana gelişinden sonra nasıl okunuyor lan bu deyip böyle abondane olduğumuz şeyler arasındaydı, takımlar arasındaydı. Ama işte kendi ülkesinde işte Gornik'in bile Polonya'da işte Polonya kupasını alması, şampiyonluk yolunda ivme yakalaması ve Polonya futbolu ne kadar gelişiyorsa bilmiyorum hani. Biz hep kendi yağımızda kavrulan toplumlar olduğumuz için bizim ligimizin bir gömülme durumu var. Şöyle oluyor yani gömülme durumu şundan oluyor. Yaşı gelmiş iyi bir futbolcu, kariyerli bir futbolcu geldiğinde bu abi burada leblebi gibi oynar. Burada atamayacağı gol yok, atamayacağı çalım yok, geçemeyeceği adam yok, işte kazanamayacağı maç yok gibi yorumlanıyor. Ondan sonra iki futbolcu işte bir sakatlık, burası çok sert bir lig, Türkiye Ligi öyle göründüğü gibi kolay bir lig değil falan gibi yorumlar yapınca ya ben aslında onu demek istedim de falan gibi hemen böyle bir fırıldak olayı olabiliyor yani rüzgara bile ihtiyaç duymadan aramızda böyle fıldır fıldır dönenler var yani medyanın içindekilerden bahsediyorum hani gelen mesajlara şey böyle bakmıyorum bile yani. Ahmet Konanç yalnız değildir demiş. Mutlaka yani yanında biri vardır destek için şu an öyle tahmin ediyorum. Ya Ahmet, tamam Ahmet geçti, tamam geçti, su getireyim mi sana falan deyip hani öyle biri vardı mutlaka, yalnız değildi, yalnız bırakılmaz çünkü o durumdaki bir adam. Başka neymiş? Çok erken formdan sonra düşüş yaşamazsa bu takım iyi oynar. Beşiktaş Fenerbahçe'ye göre daha iyi. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum demiş. Abi günaydın, o da bir şey mi? Bizde 4. İsmail dönemi başladı. Ahmet'in kaçıncı Ahmet olduğunu bir türlü çözemiyorum demiş bak. Henry'nin 6 pastan vurduğu kafayı Tafarel'in ultra mucize misali nasıl çıkardığını hatırlayanlar parmak kaldırsın demiş. Abi yayınlar, birazdan şans bizim Türk takımlarının yanında, yani biraz da şans bizim Türk takımlarının yanında olsun. Valla acaba şöyle olmuş olabilir mi? İşte top sürekli bizdeydi, maçın hakimi bizdik. Danimarka basınında bugün yazılanlar. Adamlar iki kere geldi, 3 tane gol attı döndü falan gibi hani böyle şeyler var ya. Bütün işte isteğimiz, arzumuz, tribünlerimiz, coşkumuz, her şeyimiz tamdı. Bir tek galibiyet eksik falan yani böyle şeyler yazılırdı ya. Abi kavrulabileceğimiz kendi yağımız da yok ki diyor. O da Rusya'dan geliyor. Kendi yağımız da kavruluyor. Daha önce aldığımızdan bahsediyorum ben. Ürettiğimizden demedim ya. Bence Ahmet Konanç yalnız değildir. Yanında mutlaka bir kapı kolu vardır diye. Kapı kolu askeri. Ahmet Konanç kapı kolu askeri bundan sonra. Yeni lakap taktım ona. Geçenlerde Giresun'dan İrfan 25'e bağlanırken organik

İrfan diye programın ismini değiştirmiştim. Burada da kapı kolu askeri Ahmet Konanç diye devam ediyor. Millete sopasını da almış öyle gitmiş olsaydı bunların hiçbiri yaşanmazdı diye. Ahmet valla hani hem bunlarla besleniyor hem bunları okuyunca da abi bunları niye okuyorsun bana ya? Bunları niye okuyorsun bana ya? Deyip böyle kızan da bir yapısı var ya, ona bayılıyorum ya. Dur ben size FIFA ile UEFA kapışmıştı. Abi işte devler tepişiyor, çimenler eziliyor modunda değil de bu önemli bir konu arkadaşlar. Şu 2-3 dakika şundan bahsedeyim, ondan sonra saat başında zaten şey yapacağız. Ondan sonra konuşuruz yani.

Şimdi UEFA ise FIFA'nın yanı sıra İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A'nın da karşı olduğu proje hakkında yeni bilgiler verdi. Yapılan açıklamada FIFA Forwards Enterprise adlı projenin doğrudan yürürlüğe girmeyeceği ve önümüzdeki günlerde 211 üye federasyonla istişare edileceği belirtilerek plan üye federasyonların çoğunluğunun destek vermesi halinde hayata geçirilecek ifadesi kullanıldı. Projenin hazırlanması sürecinde Amerika merkezli yatırım bankası JP Morgan'la işbirliği yaptığını açıklayan FIFA, şirketin öz sermaye değerinin 20 milyar dolar olarak hesaplandığını da belirtti. FIFA yatırımcıların yalnızca azınlık hissedarları olacağını ve şirketin yönetiminde kontrol yetkisine sahip olacağını da vurguladı. FIFA üyelere bir süre tanıdı. Kabul edenlere 40 milyon dolar verecek. The Times'ta yer alan habere göre FIFA Başkanı Infantino planın kabul edilmesi için 211 üye federasyona 19 Eylül'e kadar süre tanıdı. Teklifi kabul eden federasyonlara 40 milyon dolara yakın, reddedenlere ise 10 milyon dolar destek sağlanacağı öne sürüldü. Diğer taraftan FIFA'nın planına UEFA'nın yanı sıra CONCACAF'ta şirket şiddetle karşı çıkıyor. Onu da belirtmiş olalım. Bunu asla ve asla istemiyor. Bakalım ilerleyen süreçte neler yaşanacak, neler yapılacak bilmiyorum. Çünkü FIFA bir taraftan dün de bazı açıklamalar verdi. FIFA'nın bilgileriyle mesela Hatay Spor'un 6 puanı silindi. Adana Demir'in puanı yokken, eksilerdeyken hala silinmeye devam ediyor. Bari kapatın da kurtulsun falan gibi yorumlar yapılıyor falan. Orada da bir işleyiş devam ediyor. Yani çalışıyor, ışıklar yanıyor geceleri. Birileri var içeride yani. Murat Özen yok mu bugün? Var. Abi o 11-11.30 gibi. Bağlanacak şu an börek almaya gitti. Karnını doyuruyor, gelecek birazdan. Kapıcılar Kralı Ahmet Konanç olabilir mi artık diye yazmışlar. Olabilir, her şey olabilir. Biz bir saat başına gidelim. Onun sonrasında reklam arası da verelim. Reklamlardan sonra da bir Bülent Uslu bağlantısı yapalım. Hem dünkü maçı bir değerlendirelim, bir İtalyan işini konuşalım. Hangi bölgelerde ve bundan sonra duyumlarda bir Salah'la ilgili haber var mı? Bununla ilgili bir gelişme olacak mı, olmayacak mı? Onu bir bakalım. Sonrasında Başakşehir'le ilgili yorum yaparız. Fenerbahçe'de bazı uyarılar gündeme geldi. Hatta şöyle söyleyeyim, bu konuyla alakalı olarak da takımda çok eksik var. İsmail Kartal'ın Sturm Graz maçı öncesinde hem fiziksel kondisyon, ki ben uzun süreden sonra Fenerbahçe'nin ilk maçlardaki performansıyla bu oynamış olduğu sezonki ilk maçlardaki performansını kıyasladığımda arada bir uçurum olduğunu görüyorum. Daha istekli, daha koşan, daha arzulu bir takım var. Hücum üretkenliği konusunda tabii önde bir Vedat Muriç olsa çok farklı şeyler konuşabiliriz de dönebilir, ki oyun yerleşimi ya da ne bileyim kadro planlaması konusunda da bazı tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ısrarlardan vazgeçilmediği takdirde sıkıntılar daha net ortaya çıkacakmış gibi gözüküyor. Görünen köyü bilmiyorum, ben mi daha gözler bozulmadığı için net görebiliyorum. İsmail Hoca daha da hani o da görecektir. Göremediyse hatırlatma işlemini ben yapacağım, sen yapacaksın, o yapacak, bu yapacak falan. Çünkü İsmail Hoca'nın öyle bir şeyi var. Mesela Asensio belki çok fazla eleştirilmeseydi ikinci maçta da ilk 11'de başlamayabilirdi. Aha, bunu da buraya iddia olarak yazdım yani. Hani buna alınanlar, buna kızanlar, buna uyuz olanlar falan olabilir. Ben iddia ediyorum, ne kadar çok eleştirilirse Asensio olmazsa olmaz, bu İsmail Hoca ne yapıyor dendiğinde Asensio bir gel alın bakayım işte, koydum bakayım ne yapacak falan diye. O inatlaşması var İsmail Hoca'nın. İster kabul edin ister etmeyin arkadaşlar. Bunu ben ilk defa söylemiyorum. Kaçıncı İsmail Kartal dönemi, ona bir bakın, bu konuşmaları kaçıncı kez yapıyoruz yani. Yani bunu Okan Hoca'nın da dile getirdiğini, bunu daha önce
Mourinho'nun da yaptığını, öyle etkilenmiyormuş gibi sosyal medyada yazılanlar hocayı etkilemiyor olabilir ama sosyal medyada yazılanlar yönetimi çok etkiliyor. Yönetimden de 3 kişi hocayı etkileyebiliyor. Onu söyleyebildim mi? Yani hoca birebir elinde sürekli Instagram'da, Twitter'la bilmem neyle gezmiyor yani. Ama onlar birileri tarafından yöneticilere gidiyor. Hemen kraldan çok kralcı olduğu için etrafımızda. Abi böyle böyle diyorlar. Ne diyorsun ya hocaya? Sen söyle istiyorsan. Bak hani sen de pasif kalma, bu konulara bir gir. Sosyal medya yıkılıyor Mehmet abi falan diye. Mehmet abi gidiyor kulübe. O arkadaşlar diyor böyle böyle diyor. 3 kişi 5 kişi diyor. Doğru söylüyorsun. Bana da geldi 3-5 arkadaş diyor. Ondan sonra yönetimin gidiyor ki başkana başkan diyor. Başkan bir gidiyor teknik adama. Ya diyor sen ne yapıyorsun diyor, bu adam oynamaz biliyor. Bütün Türkiye diyor bunu konuşuyor diyor. Ondan sonra hop şey var yani. Eskiden ben böyle bir hafif böyle bir gaza gelirdim. Bütün sosyal medya bizi konuşuyor falan diye. Radyo Spor'dayken Eyüp Yıldız bana yapardı. Oğlum yıkılıyor sosyal medya. Bütün herkes bizi konuşuyor diyordum. Kaç kişi konuşuyor falan. 4 kişi diyordu mesela. Allah seni bildiği gibi yapsın diyordum. İlk zamanlar, ondan sonra baya böyle ooo bir çığ gibi büyüdü. Ondan sonra yalancı çoban gibi ilk önce o kadar yalan söyleyince inanmadım. Sonra dediler ki abi inanılmaz TT olmuşsunuz kaç kere falan diye. Nasıl yani falan diyeyim. Hadi yalan söyleme falan diyordum. Abi baksana vallahi diyeyim. Abi baktım gerçekten birkaç kere öyle TT MT olmuşuz yani. Reklama gidelim. Sonra bir küçük ara verelim. Ardından da yeni saat başlangıcında Beşiktaş'la ilgili detayları, ayrıntıları bir konuşalım. Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar, hayırlı cumalar, sevgiler, saygılar herkese. Bir kez daha saatleri 11.06 yaptık. Birazdan Bülent Uslu'yla da bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Beşiktaş'ın dünkü zaferi öyle güle oynaya bir zafer değildi ama sonuçta bir zafer ve onun mutluluğu camia içerisinde yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadelesinde henüz sezon hazırlıkları aşamasında olmasına rağmen güçlü bir Danimarka ekibi önünde iyi bir skorla, etkili mi değil mi tartışılabilecek bir oyunla 53. dakikada o Erlik'in atılmasıyla 10 kişi kalan Mijlenti, 70'te Raşitsa ve 76'da Orkun'un penaltıdan attığı golle yenen Beşiktaş'ın 3. tura adını yazdırmış olması çok kıymetli, çok değerli. Ki Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi de sahasında Tromsø'yü 3-1 yenen Heradek Karalove oldu. Yani bölüm sonu canavarı daha önce gelmişti. İlk onunla başladık. Ondan sonra daha kolaymış gibi gözüküyor ama hiçbir rakibi de küçümsememek gerektiğini aslında bize tarih çok net bir şekilde öğretmiş olmalı. O yüzden ilk maç deplasmanda 1-0 kazanan Çekya ekibi 25. dakikada Larsen'in golüyle geriye düşse de 5 dakika sonra Van Buren'le skoru dengelemeyi başarıyor. 48'de Slonsic, 53'te Mihailik'in golleriyle turu geçen tarafta Haradek Karalove oluyor. İlk maç 6 Ağustos'ta Çekya'da oynanacak. Bu maçtan da alınabilecek iyi bir skor sonrasında Beşiktaş Avrupa yoluna devam edecek gibi gözüküyor sevgili dinleyenler. Bunu da hemen hatırlatmış olalım. Biz de Bülent Uslu'yu müsaitse bir yayına alalım bakalım. O ne yapıyor, neler yapıyor. Dünkü yayınları sonrasında gerçekten keyifli güzel yayınlar yaptı. Dün bayağı bir 8000'e ulaştık diye bir mesaj attı. Ondan sonra alıyorum seni de yayına dedi. Biz de saat 20-23 civarında 23-23-10 civarında.

0: falan bir bağlantı yapmıştık, hala da devam ediyordu konuşmalarına.
1: Alo.
0: Bülent Usta, günaydın, mutlu sabahlar olsun.
1: Günaydınlar efendim. Hakikaten mutlu sabah oldu ya.
0: Mutlu bir sabah
1: çok
0: oldu.
1: Çok şükür mutluyuz.
0: Ben dün de söyledim sana, bölüm sonu canavarı ilk geldi ilk maçta, ondan sonra onu geçtik. Bundan sonrası için tabii rakibi küçümsememek gerekiyor ama

0: Öncelikli olarak şunların bir tesadüf olmadığını bir kenara koyalım. Ben hatta ilk maç sonu basın toplantısında Vincenzo Italiano'ya direkt sorduğum soru şuydu. 4 sene sonra Beşiktaş ilk defa rakip ceza sahası içerisinde 40 defa topla buluşmuş. Ki yani rakibin 10 kişi kalmasında bunun önemi olabilir ama 4 sene boyunca Beşiktaş birçok rakibine karşı eksik yakalanmıştı rakipleri Beşiktaş'a karşı. 10 kişi hatta 9 kişi maçlarda olmuştu ama bu istatistiğe ulaşılamamıştı. Yani daha ilk maçtan 4 yıllık bir rekor kırılmıştı bu istatistikte. Şimdi dünkü maçta da şöyle bir istatistik kırıldı. 15 yıl sonra Beşiktaş ilk defa, yani Schuster'den sonra ikili oynanan maçlarda Avrupa maçlarında ilk defa iki maçta da gol yemeden tur atlıyor. Yani şimdi bu iki istatistik tesadüf olamaz. Bunun altında ne var? Çalışma var, azim var, teknik var, taktik var, rakip analizi var, oyuncularına motivasyon var. Hemen hemen kadromuz aynı. Sevgili Doğan Öncel, yani buraya ne eklendi çok önemli mesela. Nübel, yani Beşiktaş her nedense kale kısmını hep ikinci plana attı. Hatta meşhur bir laf vardı, hani 2020-21 sezonunda şampiyonluğumuzda, o sezonun başında ekonomik anlamda sıkıntılar yaşarken Sergen Hoca şey demişti. Ya ben Ersin'le, 19 yaşındaydı o zaman Ersin, ben Ersin'le oynarım, kaleye yapacağınız yatırımı başka yere yapın. İşte kanat alın vesaire. Hep biz aslında kale kısmına bu gözle baktık. Çok önemli değil. Ama aslında ne kadar önemli olduğunu ilk maçta gördük değil mi? Hatırlıyorsun.
1: Tabii.
0: 1-0 birçok pozisyona girmişiz. Gol beklentimiz 3. Yani 2'yi 3'ü atacağız. Yani 3-4-0 bitmesi gereken maç. 1-0 bitti ama rakip bir kere pozisyona girmişti. Onda da Nübel muhteşem çıkartmıştı, hatırla. Hep bu tarz çok iyi oynadığımız maçlarda da hakem faktörlerinin yanı sıra kalecinin oyunu tutamaması, maçı, skoru tutamaması yüzünden beraber, mesela o maçta o golü Nübel o pozisyonu çıkartamamış olsaydı, golü yemiş olsaydı ne konuşacaktı? Ya işte bak gördün mü, yine Beşiktaş kazanamadı falan. Yine birbirimize girecekti. Yani mesela dünkü maçta birçok pozisyonda belki orada hatalı gol de yiyebilir. Öne çıktığı için bir libero gibi. Hani sen ben biliriz, eskiler bilir de yeniler libero nedir bilmezler. Hep daha çok 6 numaraya kaydı o işler, biliyorsun, ön libero. Şimdi libero gibi.
1: Hatta libero dediğin stoperlerin arkasındaydı biliyorsun yani.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi birçok pozisyonda öne çıktı. Hatta özet görüntülerinde daha net anlaşılıyor. Yani rakiple karşı karşıya kalacağı birçok pozisyonu önde olduğu için süpürdü o topları. İnanılmaz. Yani rakip kendini bizim defansının arkasına sarkıttı. Topla buluşacak ama karşısında Nübel'i gördü. Şimdi Nübel bu kadar açıldığı için belki zaman zaman goller de yiyebiliriz ama inan ki dün 4-5 tane tehlikeli olabilecek pozisyonu bu şekilde savuşturdu. Yani tehlike bile olmadan savuşturdu. Kalemizde şu anda, bilmiyorum herkes farkında mı, Neuer milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Alman milli takımın ikinci kalesiydi. Artık şu anda Beşiktaş'ın kalesini Alman milli takımının birinci kalesi koruyor. Yani bu geçmişte Fenerbahçe Schumacher gelmişti ama o herhalde milli takım bırakıp da gelmişti. O dönemde biraz daha yaşı vardı onun, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Beşiktaş ilk defa kaleye yatırım yaptı. Ve hani tam 12'den isabet. Şimdi kalecin mükemmel, okey. Şimdi Konya Spor maçından örnek vereceğim. Hani evimizde elenmiş olduğumuz maçımız var ya, pozisyona giremeden elendiğimiz maç. Şimdi o takımla bu takım arasında bir kaleci diyorsun, Nübel eklendi değil mi? Başka kim ekledi? Salih Özcan ekledik. Bir de İlhan. Ya hemen hemen aynı takımla sahadayız biz. Çok bir şey değişmedi. Hatta bu hocamız enteresan, 22 milyon euroya kolay bonuslarla beraber 22 milyon euroya patlamış, Beşiktaş'a mal olmuş. Akpadu'yu her iki maçta da kesti yani. Jalon'un nasıl bir performans verdiğini görüyorsunuz. Bu hoca geliştirici bir hoca. Bu hoca,
1: ben sana şöyle bir es vereyim mi? Biz aynı takımla devam ediyor olabiliriz neredeyse ama aynı teknik adamla devam etmiyoruz desem.
0: Bravo. İşte bütün mevzu orada toplanıyor. Yani

0: her iki maçta kırılan rekor, az önceki vermiş olduğum istatistiklerde. Ya sevgili Doğan, Allah aşkına bak, sen de ben de Beşiktaş'ın çilesini çekmiş insanlarız. Tamam, geçmişten günümüze kadar. Bu tarz maçlarda ne olurdu? Şimdi ilk maç 1-0 ya. Muhtemelen o ilk maçta zaten Nübel'in yerine başka kaleci olur. O golü yer 1-1 biterdi. Ama 1-0 kazandık diyelim hadi. Şimdi ikinci maçta adamlar ilk kere de top oynadı. Allah var. Yani şimdi iki tane topları direkten döndü. Kritik pozisyonlar kaçırdılar falan. Normal kendi evlerinde oynuyorlar.
1: Biz Bülent Danimarka'daki direğin bonservisini aldık mı ya?
0: Orayla bir konuşmamız lazım.
1: Bir tane de direk alalım ya stoperlerin yerine.
2: Doğan Öncel ve Ali Naci Küçük'le soru cevap devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu cevap devam ediyor.
0: Genelde değil mi baba? Yani şans bu maçları bizim yanımızda olmaz. İki evet. Tane top.
1: Ya şimdi, bırak biraz da Türk takımlarının yanında olsun şans,
0: sorma
1: Allah aşkına.
0: Ya, sorma. Ama bak dün Başakşehir elendi mesela, hiç kimse konuşmuyor bunu. Yani Başakşehir 4 milyon euroya transfer yaptı. Elmalı'yı aldı galiba. Hı hı. Bakıyorsun rakibinin toplamı o kadar yapmıyor böyle. Çok saçma sapan bir takıma elendiler. Yani ilk maç 1-1'di, dün de yenildiler, elendiler. Yani aslında Avrupa'daki işler o kadar kolay değil. Şunu söylemek istiyorum. Genelde biz ikinci yarıya nasıl başlarız sevgili Doğan bu şartlar altında? Ya 1-0 cebimde kardeşim. Biraz daha direneyim. Ya Allah bismillah, defans yapayım.
1: Rakipte Çanakkale geçilmeze döner diye.
0: Çanakkale geçilmez. Baba ikinci yarıya bir başlıyoruz. Çat çat çat çat çat çat çat. Takım top oynuyor, bastırıyoruz. Rakip aptallaştı. Şimdi rakip her iki maçta kırmızı kart gördü ya. Ben sana enteresan bir istatistik vereceğim. Geçen sene bu takım Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin 19. bitirdiği ligi 3. bitirmiş ya. Bu takım geçen sene Avrupa'da toplam bir kırmızı kart görmüş. Toplam. Yani bu takım Beşiktaş'a karşı 2 maçta 2 kırmızı kart görürken, bu ya oyunun içinde olan şey değil. Beşiktaş'ın oynamış olduğu futbol rakibini agresifliğe itiyor, çaresiz bırakıyor ve o kartları aldırmaya itiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani doğru. O yüzden ya rakip 10 kişi kaldı. Tamam da rakibi 10 kişi bıraktırana bakacaksın burada. Hani bu şurada da
1: bu arada şeyi de söylemek lazım. Beşiktaş'ın da top ne kadar rakipte olsa da, rakip ne kadar istekli olsa da, hırslı ve istekli oyunundan kaynaklanır zaten ikili mücadele.
0: Bitti, nokta. Aynen öyle. Yani ikinci yarı öyle bir Beşiktaş başladı ki ben hakikaten şaşırdım. Yani beklemiyordum. Ve dikkat et, rakip korner kullanırken Vincenzo Italiano 3 oyuncu ileriye gönderiyor. Bak olaya bakar mısın? Hı hı. Yani sinmeyi asla kabul etmiyor. 3 oyuncusu ileride, kardeşim ben buyum diyor. Ve sürekli oyuncularını ileri doğru ittiriyor. Ya önde basan, pres yapan. Yani nazar değmesin. Şu anda çok iyi, hani şunu anlatmak istiyorum. Bunları altına şu yatıyor anlatma sebebim. Çok iyi bir hocaya sahip oldu Beşiktaş. Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkında olan bir hocadan bahsediyoruz. Yani ben diyor işte Fiorentina'da falan çalışıyorum. Beşiktaş gibi büyük bir takıma bu sayede geldim diyor mesela. Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkında olan, çalışkan, bütün yardımcı, ya yardımcıları biliyorsun yabancı, 10 senedir birlikte çalışan, seri D'den beri, seri D, C, B, A, işin tam altından, temelinden gelen bir hocadan bahsediyoruz. Beşiktaş'ın hocası çok iyi, kalecisi çok iyi. Daha bu takıma Trossard gelecek bir sonraki turda. Onun neler yapacağını hep birlikte zaten göreceğiz. Ama Beşiktaş'ın en büyük eksiği şu, yedekleri. Beşiktaş'ın
1: ya dün bir ara Hacı Ahmetoviç oyuna girdi, Mustafa oyuna girdi, Taylan oyuna girdi falan deyince abi bunlarla yani, mı olmayacak galiba?
0: Seviye bir anda yerlerde. Bak ben bir istatistik daha vereyim, enteresan. Bu hoca Vincenzo Italiano ve ekibi 141 maç sonra ilk defa rotasyon yapmadan maça çıktı, biliyor musun? Yani Midland'a karşı oynadığımız ilk maçta, ikinci maçta aynı kadroyla çıktı. Bunu 141 maç sonra ilk defa yapmış. Hani rotasyonu seven hoca ama ilk defa aynı kadroyla iki maç üst üste çıkıyor. Neden? Çünkü bakıyor adam kenar kişi yok.
1: Yok, arkaya dönmüyor bile, kim var diye bakmıyor bile.
0: Aynen, kimse yok. Yani adamı çaresiz bıraktık bu konuda. O yüzden şimdi sevgili Doğan, biz böyle övüyoruz, abartıyoruz. Mesela Giovanni de öyleydi. Süper Kupa 5-0 başladık. Rüya gibi bir Ağustos ayı, hatırla. Yani ligde fırtına gibisin, ligde lider olmuşsun. Avrupa'da ön elemede çat çat geçmişsin, gruplara kalmışsın. Sonra araya bir milyara takım patladı. Şimdi kadro derinliği vermezseniz bu takım perşembe, daha işin içine ligde girecek. Perşembe pazar aynı performansı bu takımdan bekleyemezsiniz. Bu yüzden sevgili Sayın Başkanımız Serdal Adalı, yani şu takıma takviyeleri yapmak için daha neyi bekliyoruz? Yani bir sürü ilk 11'den de eksiğimiz var. Bak hoca bağırıyor, orta sahaya takviye yapmamız lazım.
1: Şey diyorsun ya, balı nereye sakladın diyorsun. Bir parmak bal çaldın, balı niye saklıyorsun diyorsun.
0: Biz sabaha takıldık baba. Bak tam bundan 16 gün, 16 Temmuz'da falan gelmişti Trossard. 16 Temmuz'da İstanbul'a geliyor. Ve o gün bugündür Beşiktaş daha transfer yapamadı. Bak şimdi
1: bu arada Trossard erken geliyormuş. Üçünde takıma katılma kararı almış. Altısındaydı normalde.
0: Sevgili Doğan, Trossard'ın kuaförü Türk, 10 yıldır Trossard'ın tıraşını yapıyor. Çocuk çok da iyi bir Beşiktaşlı, bana ulaştı bir arkadaş vasıtasıyla. Evine gidiyor babacığım. Tıraşını yapıyor Trossard'ın. Bunları paylaşır mısınız abi diyor. Biz de tabii ki zevkle. Trossard'ın üzerinde Beşiktaş forması var abi. İnanılmaz yani. Çocuğun aidiyeti de var. Bunu söylemek istiyorum. Yani Trossard'dan sonra bak.
1: Bence kuaför giydirmiştir ya. Kendi giymiş.
0: Çocuk iyi bir Beşiktaş.
1: Kendi reklamını yapmak için.
0: Şaka değil. Bu çocuk transfer sürecinde de çok etkili olmuş. Beşiktaş sürekli anlatmış. Nasıl bir taraftara sahip olduğunu vesaire anlatmış çocuk.
1: Ne güzel şeyler tabii.
0: Dediğin gibi çocuk giydirmiştir yani. Hatta formayı da götürmüş olabilir. Doğru söylüyorsun. Yani şimdi sevgili Doğan, senin kadron Galatasaray gibi oturmuş bir kadron olursa, Fenerbahçe gibi 20-30 tane, 2 tane 11 çıkartacak geniş bir kadro olursa transferler için beklersin abi, tamam mı? Yani neyi beklersin? Yani şunu göndereyim, şunu alayım, fırsat transferi kovalayayım. Biraz Beşiktaş'ın öyle bir lüksü yok. Beşiktaş'ın bir an önce eksiklerini tamamlaması gerekiyor. Bunu anlatıyoruz. Her şey güzel gidiyor. Yani bu şeye dönmesin. Giovanni dönemindeki gibi, yani rüya gibi Ağustos ayı, ondan sonra her şey tepe taklak. Buraya dönmesin bu iş. Buraya dönmemesi için de Beşiktaş'ın derin kadroya, kadro derinliğine ihtiyacı var. Umarım yöneticilerimiz bunun farkındadır. Bir çuval inciri berbat etmeyelim yani.
1: Doğru. Evet. Acı çektik ama iyi bir sonuçla turu geçerek geldik. Çok şükür. Bundan sonrası biraz daha kolay gibi.
0: Kolay.
1: Haredek gibi
0: kolay.
1: Bir camia.
0: Kolay.
1: Tromsø'yü eleyip Beşiktaş'ın rakibi olmuş durumda. Onu da yakından takip edeceğiz. Hocamız mutlaka inceleyecektir. Ona göre tedbirlerini alacaktır ama biraz iki konuda merak ediyorum. Bir Salah olayıyla ilgili bir gelişme olur mu? Merak edenler için söyleyelim.
0: Olumsuz bir gelişme var.
1: Olumsuz mu daha çok?
0: Sabah gazetesinin girmiş olduğu haber, Arabistan'dan bir takım 25 milyon euro teklifte bulunmuş ve kabul etmişler abicim. Muhtemelen onlar şeyi de kabul etmişler. Yani bu forma satışından kar payı vesaire.
1: Hem Mısır'da hem İngiltere'deki satışlarda.
0: Tabii. Evet. Tabii yani biz ona her şeyi ortaya koyarak yıllık 20 milyon euroluk bir gelir sunabildik. Belki Arabistan 25 artı kar payı verdiyse çok daha yüksek rakamları, eğer bu Sabah gazetesinin girmiş olduğu haber doğru, çünkü imzalarda an meselesiymiş. Muhtemelen kapanacak. Ya ben de işin şu tarafındayım sevgili Doğan. Çok istedim olmasını. Ama olmuyorsa da bir an önce önümüze bakalım ya. Yani biz zaten iki hafta oyalandık bu Salah mevzusundan dolayı. Şimdi bir iki hafta daha oyalanmayalım. Şu dosya kapansın ve eksiklerimizi bir an önce giderelim. Ya hocaya haksızlık
1: ama takımın, yapıyoruz. Ama takımın motivasyonun düşmediğini, herkesin teknik anlamda bir tarafa, kondisyon anlamında da neredeyse hazır kıvama geldiğini iki maçta da gördük zaten.
0: Evet,
1: yani
0: evet,
1: Salah olayı sadece camianın, yönetimin ya da taraftarın kafasını kurcalayan bir konuydu. Midland maçının biraz daha geride kalmasının sebebi buydu. Ama şunu da söylemekte fayda var. Bana göre söylüyorum. Hani bir tane mesaj okudum az önce. Bir tane şarkı dinlersin. Başkası söylese de ya bu şarkıyı Serdar Ortaç yazdı dersin. Tarzı bellidir ya.
0: Evet,
1: ya da ne bileyim böyle Stephen Zweig okursun. Bir kitapta dersin ki ya bu kitap onun kesin. Yani çünkü onun kelimeleri bunlar, onun cümleleri falan dersin. Bir tane mesaj var. Sanki sen yazmışsın gibi. Bak aynen şöyle diyor dinleyicimiz. Beşiktaş'ın elenmesini ellerini avuçlayarak

0: Hevesle bekleyenlerin suratları dün bazı spor kanallarında o kadar belli oldu ki yaptıkları programlarda sanki sen yazmışsın bak.
1: Matem mi vardı?
0: Evet, Beşiktaş'ımızın yerine transfer yapamayan bir takım olsaydı yere göğe sığdıramazlardı. Kusura bakmasınlar, bu sene onları üzmeye devam edeceğiz.
1: Evet, çok güzel. Şimdi sevgili Doğan Hoca bak. Bir takım medya diyelim, tamam mı? Yani çok haksızlık yapıyorlar. Şimdi Fenerbahçe bir oyuncu indiriyor. Fenerbahçe işte veya Galatasaray ünlü yıldız oyuncuyu şu anda havalimanında karşılıyoruz falan. Ya Beşiktaş'ta Trossard geliyor babacığım. Şampiyonlar Ligi finali oynamış. Daha bu adam yeni yeni taze, fırından yeni çıkmış. Dünya Kupası'nda çeyrek final oynamış. 22 yıl sonra Arsenal'e şampiyonluk yaşamış. Dünya yıldızı budur kardeşim, tamam mı? Yani sen diyor ki işte Trossard şu anda Atatürk havalimanında. Yahu ötekisine yıldız çekiyorsun. Beşiktaş'ın futbolcu gerçek yıldızları düz giriyorsun. Abi bu hani satır aralarında olmuyor, yakışmıyor. Şimdi onu yazan arkadaşımız da aynı. Ya Beşiktaş kazanmış kardeşim. İki maçta da gerçekten favoriydi bak. Midland evet eksikleri vardı. İlk maçtan kırmızı kart gören oyuncusu var. Aralı şeye sattılar, Trabzonspor'a sattılar. Önemli, geçen sene Danimarka'da yılın futbolcusu seçilmiş mesela. 22 gole katkıda bulunmuş bir Aral'dan bahsediyoruz. Yerini dolduramadılar. 3 tane oyuncuları sakattı. Yani geçen seneki kadrodan 5 tane ilk 11 oyuncudan yeni sadece bir tek sağ bek aldılar. O da kendi altyapısından yetiştirmiş oyuncu, yetiştirdikleri oyuncuyu geri transfer etmişlerdi. Evet eksilmiş olabilirler ama bu takımlar zaten futbolcuya dayalı takımlar değil. Daha çok yani takım olabilme adına oynayan, sistem kuran sistem takımlarıdır bunlar. Bir şey gibi düşün. Göztepe gibi. Mesela Göztepe 4 tane oyuncuya 9,5 milyon euro yatırım yapmış. İşte olay Tandır Romulo'dur. Toplamda 49 milyon euroya satmış. Yani bir yıl içerisinde 4 tane oyuncudan 39,5 milyon euro kar elde etmiş Göztepe. Yani bu Midland takımı da bu tarz sistem takımları olduğu için yani çok eksikleri göze batacak bir takım değil. Ama neticede Avrupa'daki geçen seneki ve geçtiğimiz yıllardaki Avrupa'da 99'da kurulmuş bir takımdan bahsediyoruz. Yani 1999'da kurulmuş. Ama Avrupa'da başarılı olan, Avrupa'ya önem veren sistem takımından bahsediyoruz. Beşiktaş her iki maçta da bunu yenmiş. Beşiktaş da yani ülke puanına katkıda bulunuyor değil mi?
0: Evet,
1: bu ülkenin takımı. Biraz sevinin ya. Yani çok belli ediyorsunuz diye.
0: Ya da biraz takdir edilebilsin ya. Evet kötüydü ama yine de kötüyken de bazen başarıyı yakalayabilmek de takdir edilmeli. Hani iyi oynamadan da kazanabilmeyi öğrenmeliyiz biz Türk takımları olarak.
1: Bravo,
0: her zaman
1: bravo.
0: Sürekli iyi oynamak diye bir şey yok. Bazen düşüşler yaşayabiliyoruz hayatta hepimiz gibi.
1: Tabii.
0: Şöyle bir gerçek var. Hani dün ilk yarım saat içerisinde ben ekspertiz falan aradım. Hani perte çıkıyoruz falan diye düşündüm ya. Bak net söyleyeyim sana. Ya bir çok tedirgin oldum. Dedim ki ya bu kadar erken bitmemeli ya. Yani böyle bir olumsuzlukla başlanmamalı dedim ama beni yanılttı ve gerçekten şaşırttı. Öncelikle İtalyano'ya sonra emeği geçen herkese binlerce kez teşekkür etmemiz gerekiyor. Evet. Sağ olsunlar. Sana da teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: ağzına yüreğine sağlık Bülent Uslu. Biz de kısmetse sezon başlangıcıyla televizyonda yine birlikteyiz.
1: Birlikteyiz inşallah. Ne zaman istersen de seve seve de katılırım.
0: Canımsın, eksik olma. Görüşmek üzere, sağ olasın. Bu arada dün en fazla izleyene ulaştığın yayınlardan birini yaptın galiba. 8000 kişi falan vardı değil mi?
1: Niye? Çünkü Doğan Öncel geldi.
0: Estağfurullah.
1: Her zaman bekleriz.
0: Peki
1: zaman.
0: Görüşmek üzere. Saygılar sunuyorum. Eyvallah.
1: Saygılar.
0: Bülent Uslu ile beraberdik. Beşiktaş'a konuştuk. Ayrıntılarıyla, detaylarıyla paylaştık. Tabii oradan aldığımız bilgi bu. Bülent cephesinden aldığımız bilgi bu. Diğer taraftan bir de Murat Özen'e döneceğim şimdi. Murat Özen de dünkü maçı hem yorumlasın hem de biraz Salah konusunda bir bilgisi var mı yok mu onu da bir gözden geçirelim. Ondan da bir öğrenelim bakalım neler söyleyecek, neler yapacak. Biraz ona bakalım. Murat arar.

Sonra da birazdan bağlanacağız. Bir reklam arası mı? Sadece bir reklam mı? Bir reklam arasına gidelim. Ardından devam edelim. Ayrılmayın, az sonra buradayız. Devam ediyoruz ve hattımızda Murat Özen var.

0: Murat'cığım günaydın. Hayırlı cumalar.
1: Günaydın. Günaydın Doğan abicim. Hayırlı cumalar. Keyifler yerinde. Sende keyifler nasıl?
0: Mutlu bir uyanış oldu. Tabii biraz tedirgindik. Onun sonrasında acı çektik ama harika bir iş yaptık dedi ya Italiano. Gerçekten duygulara tercüman oldu.
1: Abi şöyle söyleyeyim. Tabii kurallar ilk çekildiğinde Midland kulübünü çektiğimiz zaman ister istemez kadro derinliğinin olmayışı, işte yaşanan sıkıntılar Beşiktaş camiasını, Beşiktaş taraftarını biraz ürküttü. Çünkü zor bir rakipti. Kendi evinde iyi oynayan, deplasmanda iyi oynayan bir takımdı ama Beşiktaş net bir skorla, iki maçın toplamında 3-0'lık bir skorla bu turu geçti. Tabii maça bakarsak abi, ilk maçın 1-0'lık avantajını Beşiktaş kulübünün cebine koymuştu. Paniğe kapılmadan oynadık. Midland özellikle ilk bölümde baskı kurulması, Midland kulübünün ilk bölümdeki baskı kurulmasına Beşiktaş izin vermedi. Merkeze boşluklar vermedik. Rakibin geçiş hücumlarını büyük ölçüde de engelledik. O yüzden güzel bir galibiyet oldu. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Artık önümüzdeki karşılaşmaya bakacağız.
0: Peki bundan sonrası için düşüncen nedir? Trossard'ın gelişi de erkene çekildi. Bülent Uslu'yla konuşmuştuk dün de. O da şey demişti. Kuaförü üzerinde Beşiktaş formalı bir fotoğraf paylaşmış. Ben dedim kuaför almıştır onu kesin. Onu da söyledim. Ondan sonra takıma aidiyet duygusuyla beraber girdi. Güzel bir gaz verdi. Aslında Trossard'la ilgili de. Buna da ihtiyacımız var. Salah olayıyla ilgili olarak Arabistan takımıyla anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Sana böyle bir bilgi geldi mi?
1: Abi Trossard'dan başlayalım. Trossard normal şartlarda 6 Ağustos'ta ülkemize dönecekti ama kendisiyle yapılan görüşmelerden sonra oyuncu 2 Ağustos akşamı Türkiye'ye gelecek. 3 Ağustos'ta da takımla beraber antrenmanlara başlayacak. Tabii aslında Trossard transferi Salah haberlerinin ardından biraz sekteye uğradı Doğan abi. Biraz sekteye uğradı ama normal şartlarda Salah haberleri eğer çıkmasaydı, sadece Trossard haberleri olsaydı şu anda Beşiktaş'ın ve Avrupa'nın birçok basınında Trossard'ın Beşiktaş transfer etti haberleri çok fazla gözükürdü. Çünkü hem oynadığı takımda hem Dünya Kupası'ndaki performansı oyuncunun çok net belli. Yani Beşiktaş çok iyi bir kanat oyuncusu aldı Doğan abi. Yani yıllardır bizim çektiğimiz o problemi Başkan Serdal Dalı kapattı. Çünkü Trossard transferi, yani sadece bir kanat transferi olarak düşünmeyin abi. Yani Belçika'da şu anda dünya futbolunda, Belçika'da oynadığı futbolla da herkesin bir nevi dikkatini çekmişti. Yaşı biraz daha genç olsa belki Türkiye'ye gelmez. Öyle bir oyuncu aldı Beşiktaş ama hem imza töreninde hem sosyal medyada Salah isimlerinin çıkması maalesef bu transferi biraz kapattı. Çok iyi bir transfer. Trossard'ın Beşiktaş'a gelmesiyle beraber ben Beşiktaş'ın çok daha iyi bir ivme yakalayacağına inanıyorum Doğan abi. Salah transferi yaklaşık bir aydan beri Beşiktaş camiasının konuştuğu transferlerden biri. Evet, dünya yıldızı. Belki de geldiği zaman birçok Avrupa'nın birçok ülkesinde, dünyanın birçok haber merkezinde haber olabilecek nitelikli bir transfer ama şu anda Salah'la alakalı Beşiktaş'ta net bir şey yok. Beşiktaş Salah'ın menajeri Abbas'ın cevabını bekliyor. Salah cephesi Mısır, İngiltere ve Afrika'daki forma satış gelirlerinin %100'ünü, diğer ülkelerde de %50'sini istiyor. Beşiktaş yönetimi Başkan Serdal Adalı bu isteğe dur dedi ve transfer şu an için durma noktasına geldi. Zaten Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Önder Özen de bu konuyla alakalı resmi olarak basın toplantısında birçok şeyi söylemişti. Biz son teklifimizi yaptık, onlardan haber
0: Murat,
1: bekliyoruz.
0: Ben demiştim. Şeyi çok seviyorum ya, böyle duyuyorum ya, aslında Salah'ın eşit İstanbul'u çok istiyor. Arabistan'a gitmek istemiyor. Çocuklarının eğitimini Avrupa'da bir okulda yaptırmak istiyor falan. Hani bu haberler nasıl çıkıyor ortaya?
1: Abi bu haberler işte abi artık Türkiye'de şöyle oldu maalesef. Türkiye'de 10 bin takipçisi olan Twitter üzerinden 5 bin takipçisi olan istediği haberi sosyal medya üzerinden lanse ediyor ve insanlar da duymak istedikleri haberleri duyduğu zaman bunlara inanıyor. Ben mesela tüm Türkiye Salah gel dediğinde dedim ki daha imza yok, bakın girmeyin bu toplara, bu transfer aram değişebilir demiştim. Bana herkes saldırdı. İşte bazıları dedi ki ilk haberi sen vermedin diye böyle yapıyorsun. Bazıları kıskanıyorsun dedi. Ha, inananlar da oldu. Çünkü ben garantici bir insanım transfer haberlerinde. Finalde ben haklı çıktım. Şimdi aynı şeyler geçerli abi. Yani Salah'ın eşi Türkiye'yi istiyor. Gelsin abi o zaman. Önünde bir sözleşme var ve Avrupa'da Salah'a bu sözleşmeyi hiçbir kulüp vermez abi. Bu kadar net konuşuyorum. Avrupa, Arabistan'a katmıyorum. Arabistan'da büyük rakamlar da konuşuluyor. Eyvallah. Madem Arabistan'a da oynamak istemiyor. Abi Avrupa'da hangi takımdan Salah bu teklifleri alabilir? Rakamları alabilir? Alamaz. Ben çok fazla inandırıcı bulmuyorum abi ya. Eşi, ya benim eşim, ben mesela bu dönem Bodrum'a gitmek istedim. Eşim İzmir yapalım dedi. Ben İzmir'e gitmek zorunda kaldım abi. Ya bu işler böyle abi.
0: Beni şaşırtmadı da güldürdü sadece. Şaşırmadım ama yani. Bildiğim için ailece, seni çok iyi yakından tanıdığım için. Biliyorsun ben abi, selam selamlar sevgiler ona.
1: Sen bir tarafın var abi.
0: Evet evet biliyorum yani onu.
1: Tamam derken kaşını çatarak tamam diyorum.
0: Evet kesinlikle o sert tarafını ben de gördüm, yaşadım birkaç kere. Murat'ım Trossard kanadı güzel diyorsun da arkasında kim oynuyor?
1: Abi arkasında Rıdvan oynayacak veya Kuattar oynayacak. Yani
0: Kuattar artık oynayacak mı yani? Çünkü Rıdvan'ın dünkü veya ilk maçtaki, iki maçtaki performansından sonra bu Kuattar'ı neden oynamıyor dedirtmiyor mu?
1: Abi oyuncunun sakatlık problemi vardı, hazır değildi. Yani abi bak bu konuşmalar mesela bir tek Beşiktaş camiasında oluyor abi.
0: Yok Fenerbahçe'de de fazlası İrfan Can'dan başladı.
1: Yani Fenerbahçe'de Greenwood'un performansını gördük son maçta.
2: Doğan Öncel ve Ali Naci Küçük'le soru cevap devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Bu cevap devam ediyor.
1: Çok teşekkürler. Abi kimse mesela Greenwood'un performansını tartışmıyor. Biz Avrupa'da galibiyetle dönmüşüz. Bir üst tura çıkmışız. İyi de bir futbol oynamışız. İşte Orkun Gökçüksün'ün muhteşem performansı, işte ne bileyim yani geçiş oyunları, ya bunları iyi yapmışız abi. Biz şu anda Trossard'ın arkasındaki sol beki konuşuyoruz. Abi konumuz bu mu ya Doğan abi? Allah aşkına söyle ya.
0: Eşi, bu soruyu ben sana bir bundan sonra bağlantı yaptığımda eşini buraya oturtacağım. Bu soruları ona sorduracağım. Cevap veremiyor. Bana hayır, niye kızıyorsun sen?
1: Abicim bak şimdi ama Beşiktaş galibiyetle dönmüş. Yani net bir galibiyet almışız.
0: Ama gerçekten bir şey söyleyeceğim. Biraz da şans faktörünü düşünmek lazım. Ya, İlk abicim, yarım saatte ben ekspertiz arıyordum ya. Pert oluyorduk ya, resmen ya.
1: Abicim tamam abi zaten
0: bunları Rıdvan yüzünden abi oluyorduk bir de.
1: Abi bunları bekliyoruz. Bak ben burada şimdi Beşiktaş sol bek transferini kendi futbol yapısına göre, yapılanmasına göre tamamladı. Cuadrado ve Rıdvan. Burayı kapattı abi. Şu anda mesela oyuncu yeni transfer hazır değil, hazırlanacak. Belki önümüzdeki hafta o sahada olacak, bir onu göreceğiz. Ya bak eleştirme demiyorum abi ama biz galibiyet almışız abi. Güzel de bir oyun olmuş. Yani Mijant gibi Avrupa'nın çıkış yapan takımlarından birini hem içeride hem dışarıda yenmişiz. Abi Beşiktaş sol bekini konuşuyoruz. Abi konuşmayalım ya. Ya gidelim Ahmet Greenwood'u konuşmuyor Fenerbahçe camiası.
0: Tamam hadi Zahmetoviç'le devam edelim. Öyle ya mi abi diyeyim ya şimdi ya sana?
1: Abicim hayır ama şu anda ya sol kanat, sol taraf ne olacak? Abi sol taraf daha yeni maçlar, takım oturmaya başladı. Ben mesela bana de ki abi Murat hocanın de sağ kenarındaki işte enerjisini nasıl buldun? Abi ben çok iyi buldum enerjisini. Hoca istiyor, oyuncular hocaya güveniyor.
0: Ya sanki inanıyor. Bir tek sen buldun, kimse bulmadı. Herkes abi, ya abi, oyuncu da söylüyor.
1: Beşiktaş'ta bak abicim Beşiktaş'ta şu anda Avrupa'da alınmış galibiyetin ardından bunlar abi hep kendi kendimizi bir kaosu sürüklüyoruz abi. Sevincimizi yaşayalım ya. Bir üst tura çıkmışız abi. Daha Trossard gelecek, bir santrofor gelecek, merkez orta saha gelecek, sol stoper gelecek, bir tane sağ kanat gelecek. Bunları konuşmamız gerekiyor Doğan abicim.
0: Gelecek mi?
1: Gelecek abi yani. Başkan Serdal Adalı Bence şu anda dünkü maçtan sonra özellikle başkan tamamen İbrahim'i santrafora çevirdi. Beşiktaş'ın ben iyi bir santrafor getireceğine inanıyorum. Tabii buradaki kilit isim Vilović. Başkan Serdal Dalı Vilović çok transfer etmek istiyor. Oyuncunun da bu 5 büyük hastalığı, 5 büyük lig hastalığı hala devam ediyor. 5 büyük ligden ciddi bir teklif bekliyor ama abi. Şöyle bir avantaj var bizler için. Avrupa'da Beşiktaş'ın şu anda verebileceği aylık maaşı imza

0: parasını yıllık sözleşme hiçbir kulüp veremez abi Avrupa'da. Yani örnek veriyorum. Şimdi Salah isimlerinden bahsediliyor. Abi sen bir Liverpool olsan veya bir Arsenal olsan, ne bileyim bir Barcelona olsan, Salah bu yaşında kaç para verirsin abi aylık?
1: Yani bizim verdiğimizden biraz daha düşük parayı
0: ne
1: vermeye
0: kadar verirsin
1: çalışıyorum.
0: Abi mesela yıllık?
1: Yani şu an biz kaç veriyoruz? 12 mi veriyoruz mesela?
0: 15 artı bonuslarla
1: 15 mi? Ben 12'den yukarı çıkmam yani.
0: Değil mi abi? Veya bence 10'dan yukarı
1: 10.
0: çıkmasın
1: ya
0: abi.
1: 10 diyelim, düz hesap yapalım hadi. 2 milyon da öyle kolay atılacak bir para değil ama tabii. Hani o paraya 10 derim çünkü hani Salah'ın bana geliri olur, anladın mı? Yani loca satışından, formadan, bilmem neden, işte imaj haklarından, reklamdan falan.
0: Formadan olmuyor abi.
1: Hayır, örnek veriyorum sana yani. Hani gelir anlamında Salah'ın geri dönüşünü alırım ben.
0: Abi %100 olur, alırsın. Yani şu an Türkiye'deki birçok takımı birleştirsen Instagram hesabının toplamına denk gelmiyor abi. Yani o kadar büyük bir yıldız karakterden bahsediyoruz. Zaten Salah hem Afrika kıtasında hem bizim ülkemizde çok sevilebilecek bir karakter olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani Salah'ın Türkiye'ye gelmesi Türkiye açısından da futbol severler
1: büyük
0: açısından
1: reklam,
0: çok abi, çok büyük bir reklam olur. Ülkemiz adına da çok büyük bir reklam olur. Ama işte, ülkemiz adına çok büyük reklam olacak. İşte futbol takımımız adına çok büyük reklam olacak diye de Abbas menajerinin oyunlarına da gelecek bir camia değiliz biz. O yüzden Beşiktaş Başkanı ve Önder Özen güzel bir hamle yaptı. Bence başkanın Önder Özen'i taraftarın önüne çıkartarak, basın önüne çıkartması da doğru bir hamleydi. Ya abi adam hiçbir şeye ikna olmuyor menajer. Adamın zaten başka bir oyuncusu yok. Adam sadece menajer olarak değil, hem avukatı hem yatırımcısı, her şeyi, Salah'ın her şeyi ve şu anda yapabileceği son sözleşme abi bu. Salah adına. Başka bir sözleşme yapma ihtimali yok bu adamın.
1: Ya baksın yoluna diye en son Beşiktaş taraftarı o moda geçti zaten. Merak etme yani. Önder Hoca'nın konuşmasından sonra.
0: Abi zaten o Abbas'ın en büyük avantajı şuydu abi. Öyle bir lanse edildi ki abi sosyal medyada, televizyonlarda, dünya basınında, Beşiktaş Salah'sız yapamaz. Beşiktaş taraftarı Salah'ı çok istiyor. Başkanını baskı altına alıyor. Camiayı taraftar baskı altına alıyor. Osman, Abbas bundan yararlanmak istedi abi.
1: Çiçek Abbas diyelim mi?
0: Evet, bundan yararlanmak istedi abi Abbas. Dedi ki nasıl söyledi, taraftarlar, kamuoyu, basın, başkanı abluka altına aldı. Başkan bunu seve seve getirmek zorundaydı ama onun anlamadığı bir nokta vardı veya camiaları Türkiye'yi bilmediği için, özellikle Beşiktaş camiasını bilmediği için, Beşiktaş taraftarı abi armasından başka hiç kimseye belli bir noktadan sonra destek vermez. Bunu geçmiş yıllarda da çok gördük. Camia, taraftar süreci takip etti. Şu an taraftar gözünü açtı abi. Taraftar diyor ki kardeşim tamam sen iyi futbolcusun, biz seni çok istiyoruz ama biz Beşiktaş'ı senden daha çok seviyoruz. O yüzden camianın mesela Salah konusundaki sessizliği, bak abi 3-4 günden beri Salah'la ilgili bir herhangi böyle baskı yok, herhangi bir ilgi yok. Bu Beşiktaş'ın lehine olacak olan durumlar.
1: Tabii.
0: Şimdi Abbas da bunları görüyor. Salah da bunları görüyor. Ya abi Önder Özen açıklama yaptı. Salah'la ilgili Avrupa basınındaki muhabirler devreye girmeye başladı. Ya süreç normal bir şekilde onların istediği gibi giderken abi, ben hiç Avrupa basınından birinin böyle Salah'la ilgili devamlı haber yaptığını görmedim. Bir Bimin'deki bu İsmail bizim Arap muhabir, onun haricinde Mısırlı muhabirin dışında abi ben kimseyi görmedim. Ama Önder Özen'in açıklamasından sonra işte İtalyan medyası, İtalyan bir tweet, muhabir tweet attı. İşte Alman bir muhabir tweet attı. Hepsi devreye girmeye başladı. Orada bir kendi lehlerinde yapabilecek bir kararı çıkartmaya çalıştılar ama taraftar çok fazla bu sürece devam ettirmedi ve Salah menajerine dur artık, burası Beşiktaş, sana da gider dedi.
1: dedi. Bunu söyledi. Şimdi ofansif kalitenin arttırılması tabii ki şart. Sabah da bunu konuştuk, söyledik. Kanat anlamında da mesela İlhan'ın performansına da baktığında bir çabası var ama fiziken de biraz teknik anlamda da takım oyunu anlamında da gelişmesi gerekiyor. Çerni konusunda diğer kanatta soru işaretleri, Raşitsa'nın girer girmez gol atmış olması çok mutlu edici. Peki defansif anlama gelmek istiyorum. Jalo Emirhan mı? Yok bu Agbadu'da bir sıkıntı mı var? Hocayla frekansı mı uymadı? Senin bir bilgin var mı?
0: Abi vallahi Jalo müthiş top oynuyor. Yani

0: Çağıl'ın oynadığı futbol iyi şu anda. Agbodu konusuyla ilgili bir bilgim yok abi. Çünkü yani oyuncu muhtemelen Dünya Kupası'ndan geldi. Belki tam olarak hazır görmüyor hoca. İlerleyen haftalarda mutlaka monte edilecektir takım. Çünkü çok ciddi bir bonservis parası verildi. Ve ben Agbodu'nun kötü futbolcu olduğunu düşünmüyorum. O yüzden 2-3 maç sonra belki de önümüzdeki hafta biz Agbodu'yu yavaş yavaş ilk 11'e monte edilmiş bir şekilde göreceğimizi inanıyorum abi.
1: Ben de aynı şekilde düşünüyorum ve gerçekten artık yıllar sonra kalemizde birinin olması, güven veriyor olması çok daha sevindirici bir detay. Mesela, herkes onu yazmış zaten, yani hani herkes onu sosyal medyasından, bugün gazetelerde köşe yazılarında hep bağlanan işte yorumcular ve aynı şeyleri söylüyorlar ya. Beşiktaş çok güzel bir kaleci buldu diye.
0: Doğan abi şöyle söyleyeyim, Nübel transferleri, biz Nübel'i ilk duyduğumuzda basına girmeden önce haberi dedi ki Nübel'i alacakmışız dedik. O zaman da hatırlıyorsun abi, sen de, ben çok fazla isim vermiyordum ve bunu da söylemiştim.
1: Çok fazla sakın mı? Hiç diyelim mi ona?
0: Yani hiç vermiyorduk abi, evet, çünkü bize söylenen şu oldu abi. Önder Özen şampiyonluk posterinin en büyük karakteri olarak, o posterdeki, o fotoğraftaki en büyük karakter olarak Nübel'i görüyor dediler bize. Ve Nübel transferi Beşiktaş için olmazsa olmaz. O yüzden çok ateşe vermeyin, ortalığı çok alevlendirmeyin, biz bu transferi bitirin dediler. Önder Hoca haklıymış abi. Yani Nübel transferi Beşiktaş için önemli bir transfer. Ben mesela artık kale konusunda, eskiden hep top Ersin'e geldiğinde acaba ayağının altından kaçıracak mı, acaba hatalı bir hareket yapacak mı korkusuyla yaşadım. Mert'te de aynı şeyler yaşandı. Ama Nübel'de abi şu anda Allah nazardan saklasın çok iyi performans görüyoruz. Ayaklarına çok hakim. Lider bir karakter. Almanya milli takımın ikinci kalecisi, zaten birinci kalecisi ölene kadar o devam eder herhalde, kaleden ayrılmaz. Yani çok iyi bir transfer yaptı Beşiktaş. Mesela Nübel transferi bile çok konuşulmadı sala haberleri yüzünden. Aslında biz iyi transferler yaptık, şablonu, kafamızdaki kadroyu iyi yapılandırmaya başladık ama sala işi yaklaşık bir ay geriye çekti Beşiktaş'ı. Hep sala gelecek mi? Çünkü yaptığım görüşmelerde de sala'a bağlı bazı transferler deniyordu. Salah geldikten sonra oyun planında değişiklik olabilir, Salah'a göre bir oyun planı kurulabilir deniyordu. Salah biraz transfer anlamında biraz 5-10 gün geriye çekti ama abi tekrar gaza bastık.
1: Murat, bakalım, bu takımdan kim gider? Yani kimlerle yollar ayrılacaktır net bir şekilde? Biraz böyle forma şansı verdiği isimlere de bakalım. Mesela Taylan'ın ayrılma ihtimali yüksek gibi gözüküyor diye haberler çıktı.
0: %100 abi.
1: %100 ayrılıyor. Hakzı Ahmetoviç bir yere kiralanabilir, verilebilir büyük bir ihtimalle.
0: Abi şöyle söyleyeyim sana, Taylan Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor. Taylan'ın Beşiktaş'ta ilk 11'de oynayabilecek kapasitede olduğuna inanıyor ailesi ve Taylan. Yedek kalmak istemiyorlar. Yedek kalacaksak biz gidelim diyorlar. Sergen Yalçın sürecinde biliyorsun onlar biraz problemler yaşamıştı abi. Şu anda Taylan Beşiktaş'ta kalmak istemiyor. Augsburg kulübü dün Taylan için 2,5 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Beşiktaş kulübü bunu reddetti. Beşiktaş Taylan'ı aldığı bonservis bedeninin altına satmak istemiyor. Orada bir zarar etmek istemiyor Taylan'da Beşiktaş başkanı.
1: Ücreti neydi?
0: O zaman 6 milyon euroyu almış abi Taylan'ı. Tamam. Evet, şimdi 2,5 milyon euroluk bir teklif geldi. Ama bugün veya yarın 48 saat içerisinde Augsburg kulübünün Taylan için kiralık satın alma opsiyonlu bir teklif yapması bekleniyor. İlk yapılan 2,5 milyon euro teklifi Beşiktaş kulübü reddetti. Biz Taylan için şu anda kiralık sezon sonu satın alma opsiyonlu bir teklif bekliyoruz. Bu rakamın işte 5,5-6 milyon euro civarında olacağı konuşuluyor. Eğer bu rakam 6 milyonun altında kalmazsa Başkan Serdar Adalı Taylan'ı gönderir. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ama kalırsa
1: Semih ya da Mustafa soracağım sana.
0: Kim abi?
1: Semih ve Mustafa.
0: Abi bence %100 ikisinin de kiralanması gerekiyor. Benim şahsi fikrim.
1: Benim de düşüncem o.
0: Yani Mustafa'nın menajeri İspanya'dan teklifler geldiğini yönetime iletmiş. Ama hala bir hamle yok, bir girişim yok. Ben iki oyuncunun da kiralanmasını düşünüyorum ama Semih büyük bir ihtimal kalacak gibi ama Mustafa'nın kiralanması %90'larda abi şu anda benim için.
1: Bir de saç baş yolduruyor derken ama oyunundan dolayı da isteğini ve arzusunu takdir etmek lazım. Bir Olaytan gerçeği var, iki maçtır da en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Ne diyorsun Olaytan için?
0: Abi istediği gibi başlayamadı. Evet, çok dinamik bir oyuncu. orta sahada ısıran bir oyuncu ama Önder Özen
1: bu arada Raşitza'ya pası da efsane yalnız. Bir anda dönüp oraya bırakması.
0: Önder Hoca basın toplantısında bunu dile getirdi. Dedi ki oyuncular dedi taraftarların sosyal medyaları iletişimlerinden çok fazla etkileniyor. Biraz dedi sakin olalım dedi. İki maç oldu da ama iki maçta da kötü performans sergiledi. İstediğimiz olay tanı daha izleyemedik biz. O da yavaş yavaş abi ritim bulmaya başlayacaktır diye inanıyorum.
1: Ben de aynı düşüncedeyim. Hiç olmazsa yıpratıcı bir özelliği var. Çok koşuyor, çok istiyor. Onlar güzel tarafları ama bir de
0: abi üzerine katarsa. Abi orta sahadaki dinamizmi sağlamaya çalışıyor.
1: Yani Salih Orkun işini kolaylatsa biraz. Anladın mı? Kolaylatan, evet. Olaytan değil de kolaylatan olsa daha keyifli olacakmış gibi gözüküyor. Yani
0: mesela abi orada mesela Olaytan yerine Beşiktaş'ta bir Josef de Souza, Atiba, ne bileyim Galatasaray'daki Torreira tarzı böyle rakibi döndürmeyen, rakibi orta sahada ısıran bir oyuncu olsa.
1: Bir Genduzi çok tarzı, onu da ekleyebilirsin. O tarz bir oyuncu olsa evet.
0: Çok daha başka bir şey.
1: Yani iyi bir altı numara diyorsun ama dünyanın en iyi altı numaralarından biri de hayatını kaybetmiş. Baresi. Bilmiyorum hani ben doğduğumda Milan'a transfer olmuş bir isim. İtalya milli takım kaptanlığını yapmış yıllarca. Dünyanın en iyi orta sahalarından bir tanesi olarak adlandırılıyor. Franco Baresi vefat etmiş ve Milan'da 6 numaralı formayı tamamen kaldırmış, emekliye ayırmış. 66 yaşındayken hayatını kaybetmiş.
0: Kariyerini tamamen Milan'da geçirmiş abi. 6 Serie A şampiyonluğu, 3 Avrupa şampiyonluğu.
1: Evet.
0: 1982 Dünya Kupası şampiyonluğu İtalya ile 1994 Dünya Kupası finali kaptanı. Milan formasıyla da 700'ün üzerinde maça çıkmış abi. Kusursuza yakın pozisyon bilgisi, oyun okuma becerisi, liderliği, topa geriden oyuna sokma kalitesi çok önemli bir futbolcuydu abi.
1: Kesinlikle. Yani ben izleyebilme şansını yakalamış biri olarak söylüyorum. Tabii ki o efsane Milan kadrosu vardır ya. Ama da o değil ama gene geneline bakıldığında İtalya milli takımının o efsane kadrosunu saydığında da Baresi her zaman vardır yani.
0: O abi Milan'da ya. Mesela şu anda 6 numaralı forma biliyorsun emekli edildi.
1: Evet.
0: Baresi'den dolayı emekli etti Milan.
1: İşte o kadar çok kıymetli, o kadar değerli yani.
0: Abi çok az bulunuyor böyle isimler. Yani değerli isimler, önemli isimler. Avrupa futbol adına çok önemli isimler. Şimdi Messi gitti, yaşlandı artık. Ronaldo belli bir yaşa geldi. Yani biz bu jenerasyonları izlediğimiz için çok şanslıyız. Bizden öncekiler Maradona ile Pele'yi izledikleri için çok şanslıydı. Bu böyle devam edecek abi. İleride yarın bir gün Yamal olacak. İşte ne bileyim Arda Güler olacak. Yani hep böyle çağlar, seneler gelip geçecek ama futbol adına mesela hala bir Pele, bir hala bir Maradona, hala bir Baresi konuşuluyorsa bunlar güzel izler bırakmış abi futbol severlere. Allah rahmet eylesin abi.
1: Vincenzo Italiano üzülmüştür diye de söyleyeyim. Ama gerçekten bir İtalyan'dan bahsedip orada üzüntü varken diğer taraftan bize mutluluk yaşatan bir başka İtalyan oluşunu da. Ne dedik? İdeal 11'i koruma olayı çok fazla yoktu Beşiktaş'ın neredeyse. 148 maç sonrasında mı ilk defa öyle bir şey yapmışız. Ve zaten döndüğünde arkasında değiştirebilecek bir oyuncu yok. İki tane 11 ile aynı şekilde maça çıkıyor. Italiano utanmasa kendi girip oynayacak bir heyecan veriyor kenarda. Bu oyuna da yansıyor, oyuncuya da yansıyor, izleyene de yansıyor. O yüzden ben iyi bir değişim olarak güzel transferlerin yanı sıra bence önce hocadan konuşmak gerekiyor. Güzel bir hocamız var.
0: Abi enerjisi çok güzel. Oyuncularla ikili ilişkisi çok iyi. Soruyorum ben içeriye. Nasıl diyorum oyuncularla ilişkisi? Oyuncu nefis çok seviyor abi hocayı. Camia ile taraftar, Beşiktaş taraftar abi böyle tırnak içinde sağ içindeki deli oyuncuları, deli teknik adamları sever abi. Evet. Yani böyle sağa koşan, bağıran, futbolcuya bağıran, işte taraftar hadi ayağa kalkın diyen teknik adamı, futbolcuyu sever abi. Çılgındır Beşiktaş taraftarı. Beşiktaş'ta çılgın, olumlu, pozitif yönde bir teknik direktöre sahip oldu. Önder Hoca ile bence iyi bir ikili oldular abi. Bak burası da çok önemli. Önder Hoca'nın yaptığı işler hafif alınıyor biraz ama Önder Hoca çok güzel hamleler yapmaya başladı takıma. Hocanın futbolcularla iki ilişkileri de iyiymiş. Devamlı her futbolcuyla birebir görüşüyormuş. Güzel şeyler oluyor abi Beşiktaş'ta. Yani Italiano Beşiktaş'a uyum sağladı abi. Beşiktaş'a böyle çılgın bir teknik adam gerekiyordu. Uyum sağladı. Ben hocamdan memnunum abi Beşiktaş taraftarı olarak.
1: Herkes memnun. O yüzden teşekkür ediyorum sana da ağzına yüreğine sağlık. sağlık eksik olma.
0: Ne demek abicim, radyo ailesine sevgiler, saygılar.
1: Eyvallah, görüşürüz kardeşim, kendine iyi bak, selamlar eşine de, çocuğa da.

0: Yok benim için.
1: Sağ
0: eyvallah.
1: Hoşça kalın.
0: Sağ olasın. Murat Özen'le de konuştuk. Onunla da Beşiktaş detaylarını, ayrıntılarını paylaştık. Bağlantılarımızı yaptık. Az önce bir tane haber vardı. Bu haberin detaylarını Cihan birazdan aktarır. İrfan'ın yapmış olduğu bir haber. Fenerbahçe'de erken uyarılar diye dikkatimi çekmişti. Ama Fenerbahçe'de şöyle bir gelişme oldu. Livakovic ve Osterwolde'nin satışıyla alakalı bir gelişme var. Zagreb, Dinamo Zagreb zaten Livakovic'i istiyordu. Anlaşmaya varıldığı söyleniyor. Osterwolde'yi de transfer etmek istiyor. Crystal Palace ve Roma kulübü. İki kulüp arasında hangisi iyi teklif verirse gidebilme durumu var. Sturm Graz maçı için UEFA'ya bildirilen kadroda değişiklik yapıldı. Vedat Muriç sakatlığını atlattı. Takımla çalışmalara başlıyor. Dünya Kupası sonrası çıktığı izinden dönen Kante de takıma dahil oldu. İsmail Kartal iki yıldızı da Sturm Graz kadrosuna eklemiş durumda. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Ve diğer taraftan Fenerbahçe'deki bazı uyarılar, olması gereken transferler, işte acil bir Giresi ya da Watkins transferiyle ilgili neler yaşanabilir, bunun detaylarını gün içinde arkadaşlarımız zaten size aktarmaya devam edecektir. Pazartesi günü yeni bir haftanın başlangıcında kısmet olursa, nasip olursa burada olmayı planlıyoruz. Bekleriz efendim.
2: Derbilerin

0: Radyo Golf. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
2: Naci hoş geldin.
3: Hoş bulduk Aydın.
2: Galatasaray'ın gündemi bir aylık hareketli ama transfer yok. Dursun Özbek, sakin kardeşim, Galatasaray'ın parasını çöpe atmayacağım. Gereken neyse onu yapacağım değil mi? Ama tepkiyi dindiremedi diye düşünüyorum. Ne dersin?
3: Katılıyorum. Tabii ki konuşulan uzun süredir birçok isim var. Fakat somut adım olmayınca Galatasaray taraftarı da tedirgin olmakta son derece haklı. Yani kalkıp rakibi olan ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yaptığı hamlelere bakalım. Manchester City'den Ake'yi aldı. Marsilya'dan Greenwood'u aldı. Vedat Muriç'i aldı ve Leao için masada. Onu ayrı ilerleyen dakikalarda anlatacağım zaten detaylı ama şimdi kalkıp sadece rakip odaklı da değil, Galatasaray taraftarının endişesinin en önemli noktalarından bir tanesi Galatasaray camiası ve kulübü geçmişte yaşadığı hatalardan ders çıkaran ve ona göre hamle üreten bir camia refleksi gösteriyordu. Bugün baktığımızda geçen sezon Galatasaray belki de 4 yıllık Okan Buruk döneminde en zorlanarak elde ettiği şampiyonluğa ulaştı. Ama geçen yılki travmalarından Galatasaray yönetiminin ya da teknik heyetinin yeteri kadar ders çıkarmadığını düşünüyor Galatasaray taraftarı. Niye? Çünkü geniş kadro, geniş rotasyon diyoruz. Bugün Galatasaray A takımında Abdülkerim'in yedeği olan sol stoper yok. Galatasaray A takımında Osimhen'in arkasında forma giymesi gereken yedek santrafor yok. Galatasaray A takımında Barış Alper Yılmaz'ın arkasında oynayabilecek sol açık yok. Ya da hala işte Samsunspor'da Kasımpaşa'da kiralanmasına rağmen forma giyemeyen Eyüp Aydın Galatasaray'la kampa gidiyor. Kaan Ayhan'dan Galatasaray taraftarının bir beklentisi vesaire kalmadı. Olay sadece yıldız transferi değil, olay sadece general getirmek değil.
2: Bütün operasyonla ilgili sorun.
3: Yani net onu görmek istiyor. Sen gidip Aral Şemsir alsaydın, sen gidip bonservis elinde olan Salih Özcan'ı alsaydın ki bunları niye söylüyorum? Çünkü kapına kadar geldi. Oyuncuların temsilcileriyle görüştün ama tercih etmedin. Sen bu hamleleri yapmış olsaydın Galatasaray taraftarı evet bizim gerçekten de güçlü bir projeksiyonumuz var, planımız var. Çilek Ağustos'ta, çilek Eylül'de ama Galatasaray doğru yolda diye düşünebilirdi. Fakat Icardi gitmiş. Geçen sezon 15 gol katkısı. Noelang gitmiş. Geçen sezon 4 gol katkısı. 19 gol. Sasha Boy da sayı 3 tane oyuncunun gitmiş. Aspiria'yı da ekleyelim buraya. 4 futbolcu gitmiş. Gelen oyuncu sayısı 1. Leslie. Şimdi o yüzden o geniş kadroyu kurduğunda, alternatifli kadroyu da yerine koyduğunda Galatasaray taraftarı tedirgin olmakta haklı. Galatasaray'ın şu anki problemi sadece 10 numara çekeyim. Kanat forvet alayım. Bir tane de sol stoper alayım değil işte. Yani senin nitelik olarak ilk 11'den uzaklaştığın an rotasyonda kullanmayı düşündüğün oyuncularda niteliğin düşüyor, kaliten düşüyor. Galatasaray taraftarı aslında bu yüzden endişeli. Galatasaray taraftarı geçen yıl yönetime sabır göstermedi mi? Leroy Sané'yi indirdin 12 Haziran'da, Osimhen'i getirdin 31 Temmuz'da. Arada ne kadar var? 1,5 ay. Ama A dedi mi Galatasaray taraftarı geçen yıl? Herhangi bir şekilde tepki gösterdi mi? Hayır. Niye göstermedi? Çünkü belli bir plan ve projeksiyon da

0: dahilinde gidildiğine inandı ve ses etmedi. Sabırla bekledi.
1: Bütün bu tartışmaların içerisinde aklıma benim gelen soru şu. Galatasaray'da Dursun Özbek bu kadar dayak yemek yerine gider parayı basar oyuncuyu alır. Demek ki bir kaynak sorunu var. Kaynağı doğru zamanda kullanmakla ilgili bir derdi var ki bu transferleri yapmıyor diye düşünüyorum. Ne dersin?
0: Güzel bir nokta. Kaynakla alakalı değil de geleceğe dair Sayın Başkan Dursun Özbek'in doğru matematikle transfer yapma gibi bir düşüncesi var. Neden? Galatasaray mevcut A futbol takımının maaş bütçesi 110 milyon euro. Buna vergileri koyduğumuzda 160-170 milyon euro bandına çıkıyor. Şimdi paralar nerede kısmı? 170 milyon euro futbol A takımının maaş bütçesi. 80 milyon euro Osimhen'e ödedi, bitirdi. Demiştim ya, çöpsüz üzüm oldu artık Osimhen Galatasaray için. 80'i oraya koyduk, 250 milyon euro. Singo ile Uğurcan'ın taksitlerini sektirmeden ödüyor Galatasaray. Bir 50 milyon euroyu da oraya koydum, 300 milyon euro yaptı zaten. Galatasaray çok ciddi rakamlar ödüyor. Fakat gelirleri, giderler gayet de yüksek, gördüğümüz gibi.
1: İki sorun var.
0: Sadece 4 kalemde 300 milyon euro saydık. Peki gelirler? Şimdi o noktada sıcak para akışında bütün kulüplerde sıkıntılar oluyor. Görüyoruz Fenerbahçe'yi. Eski başkan Sayın Ali Koç'un hibe ettiği rakamlar, yeni gelen Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın yönetimiyle birlikte sağladığı kasa kolaylıkları hep konuşuluyor değil mi? Ama Galatasaray'da bu yükü çeken en temel isim Sayın Başkan Dursun Özbek. Ha, kasa kolaylığı Galatasaray'da çok fazla yaşanan bir durum ve hadise değil. Galatasaray kendi yağıyla kavrulmaya çalışılan bir kulüp. Ama bu değil ki, şunu da söyleyeyim, %100. Bu değil ki Galatasaray'da çok büyük bir para ya da gelir sıkıntısı var. Hayır, Galatasaray, evet katılıyorum, 1.1 milyon forma sattı Galatasaray. Taraftar transfer beklemekte haklı. Transfer de hep biraz önce dediğim gibi generalle yıldızla olmaz. Son 4 yılda bana göre ligi kıran transfer diyebileceğimiz ifade Abdülkerim Bardakçı. Yerli oyuncu. Kaça aldın Abdülkerim Bardakçı'yı? 3,5-4 milyon euro bonservisle aldın. İlla ki her transfer 40-50 milyon euroluk olacak diye bir şey yok. Zaten bence Galatasaray yönetiminin kaçırdığı noktalardan bir tanesi de bu. Siz doğru rotasyon oyuncusunu içeri atsanız, forma rekabetini arttırabilecek oyuncuyu içeri atabilseydi Galatasaray, yerli yabancı fark etmeksizin 2 ya da 3 hamleyi yapabilseydi, yedek kulübesini güçlendirseydi, geçen yıl yaşadığı hadiseleri bu yıl yaşamamak adına belli adımlar atsaydı, bugün bu yangın bu kadar büyük ve kuvvetli olmazdı Galatasaray'da. Çok açık ve net.
1: Açıkçası şunu söylemek lazım. Giderler çok yüksek. Gidere tabii göre gelir yaratman gerekir. Biraz da anlamak gerekir diye düşünüyorum. Ama o koltuklarında bir sorumluluğu var. Aziz Yıldırım geldiğinde 3 tane oyuncuyu getiriyorsa Galatasaray taraftarı der ki haklı olarak, yani bizde kaynak sorunu yoktu kardeşim. Biz bu kadar para kazanıyorduk. O yapıyor da sen niye yapamıyorsun
0: abi,
1: gibi eleştiriler gelir.
0: Aydın, bak şimdi gelirken berbere uğradım. İyi bir Galatasaraylı. Selam olsun. Abi diyor otoparka, Rams Park'taki otoparka 67.500 lira otopark parası verdik diyor. Bak kombine değil ha. Kombineyi kale arkasında izliyorlarmış. 28 bin liraya otopark parası 67.500.
1: Vay be.
0: Şimdi taraftar bu parayı veriyorsa, bu fedakarlığı gösteriyorsa, transferler nerede diye sorduğunda da zaten kimse kızmayacak. Çünkü tarih 31 Temmuz 2026. Ben 2 Temmuz'da diyordum. Yani Galatasaray taraftarı tepki gösterdi bana. Yönetim doğru hamleleri doğru zamanda yapacak diyordum. Ama 29 gün üstüne hala Galatasaray taraftarını mutlu edecek bir hamle yoksa taraftar bu soruyu sormakta haklıdır.
1: Peki bu sorulara bir yanıt vermeye çalışıyor Galatasaray tabii yönetimi. Leao ile başlayalım. Leao konusunda Galatasaray'ın girişimleri ne durumda? Fenerbahçe tarafından edindiğim bilgiyi aktarayım. Bu konuda çok istekli ve Fenerbahçe ciddi anlamda masada. Ve bunu son günlerde de o masadaki pazarlığı Fenerbahçe önemli noktaya getirdi diyebiliyorum.
0: Şimdi çok uzun bir konu. Belki de bu programın en flash, çünkü zincirleme transfer hamleleriyle en önemli, en can alıcı noktası burası. Şimdi Rafael Leao yaklaşık 1-1,5 ay evvel George Gardi tarafından Galatasaray'a önerilen futbolcuların başında geliyordu. Çünkü Milan kulübü kontratından çıkmayı düşünüyor ve Gardi de fırsat transferinin niteliğinde bu sezon içinde Leao'yu sunmuştu Galatasaray yönetimine. Galatasaray'ın o gün, yani Haziran ayının başında Leao ile alakalı düşüncesi ve fikri şuydu. Ağustos ayında markette kalırsa kiralık olarak kadroma katarım ve son virajda bir kez daha çilek transferi yaparım kiralık olarak. Düşünce buydu. Ama bugün Rafael Leao Galatasaray için öncelikli hale geldiyse bunun şifrelerini ve açılımlarını çok ama çok iyi okumak lazım. Benim dün televizyon yayınım vardı. Şunu söylemiştim. Leao Galatasaray için bana göre öncelikli, yani ekstra ilk gidebileceğin oyuncu değil. Niye? Çünkü bana 10 numara lazım. Galatasaray'a 10 numara lazım. Fakat siz gidip Barış Alper Yılmaz'ın
1: yerine,
0: bölgesine, kanadına son derece maliyetli, maaş yükü olarak da maliyetli bir oyuncu alıyorsunuz. Bana çok mantıklı gelmiyor demiştim ki dün gece ve bu sabah aldığım telefonlarla yaptığım görüşmeler olmadan evvel. Şimdi Leao'nun konusunda Galatasaray'ın bu kadar çok ısrarlı bastırmasının ana gerekçelerinden bir tanesi, çıkarımım da bu. Artık görüştükten sonra tamamıyla bilgi olarak söylüyorum bunu. Uzun sürede bunu konuşacak bütün medya ve Galatasaray camiası taraftarı. Leao hamlesinin açılımı, Leao gelirse Barış Alper Yılmaz'a ciddi teklifler var ve Barış Alper Yılmaz da eğer ki Galatasaray kulübü de karlı çıkacaksa, artı kazanacaksa ben gidebilirim diyor. Yani Barış Alper Yılmaz'ın önüne Leao'yu almıyor Galatasaray. Barış Alper Yılmaz'ın yerine Rafael Leao'yu düşünüyor Galatasaray. Ya burada Galatasaray yönetimine hak veriyorum. Geçen yıl Barış Alper Yılmaz'la alakalı transferin son günlerinde bir fırtına koptu. Barış Alper Yılmaz da eleştiri aldı. Galatasaray yönetimi de onu tutabilmek için çok büyük bir çaba harcadı. Galatasaray taraftarı nezdinde de Barış Alper Yılmaz zaman zaman yıprandı, sonra ayağa kalkmayı başardı. Ama bugünkü Leao hamlesinin şifresi Barış Alper Yılmaz için erken pozisyon almak ve son dakikada bir plansızlıkla karşı karşıya kalmamak. Barış Alper Yılmaz'ı hatırlıyorsan bir buçuk ay önceki yayında şunu söylemiştim. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Monaco'nun çok net bir ilgisi var ve rakam 30 milyon euro demiştim. Ama bugün ve dün gece yaptığım görüşmeler ışığında şunu söyleyebilirim. Barış Alper Yılmaz'a ciddi teklifler var. Henüz resmiyete dönmemiş durumda. Kısa süre içerisinde Galatasaray'ın masasına resmi teklifler gelecek. Ama şu ifade ediliyor, Barış Alper Yılmaz Galatasaray'dan transfer olursa bu Türk futbolunda yerli bir oyuncunun Avrupa'ya transferiyle alakalı transfer rekoru kıracak, gelir rekoru kıracak. Rekorda yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na ait bonuslarla yaklaşık 35 milyon eurolardan bahsediliyor. Kısaca Barış Alper'e teklif var ve Barış Alper'e teklif olması ve oyuncunun da eğer onaylarsanız transfere sıcak bakabilirim görüşü sonrasında Galatasaray oraya Rafael Leao'yu çekip Barış Alper'in transferiyle de önemli bir kaynak yaratmaya çalışıyor. Şimdi Leao konusunda hemen devam edeyim eğer ki araya bir soru sıkıştırayım diyorsan.
1: Kimden teklif varmış Barış Alper'e? Kulüp belli mi?
0: Ya da şu an kulüp için erken ifadesini aldım. Biraz daha yol alındıktan sonra o kulübü de açıklarız. Ama oyuncunun Galatasaray onay verirse transfere sıcak baktığını ya da olumlu yaklaştığını söyleyebilirim. Leao konusunda da oyuncu aynı Leroy Sané örneğinde olduğu gibi para değil kariyer diyerek Şampiyonlar Ligi faktörü Galatasaray'ın son yıllarda elde ettiği istikrarlı başarı grafiği sonrasında tercih hakkını Galatasaray'dan yana kullanmak istiyor. Galatasaray kiralama artı satın alma opsiyonuyla bu operasyonu gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ama Milan kulübü Galatasaray'la yaptığı görüşmelerde zorunlu satın alma opsiyonu maddesi istiyor. Yani isteğe bağlı değil. Galatasaray'ın kiralık olarak ilk teklif ettiği rakam 5 milyon euroydu. Artı Milan şunu söylüyor. 5 artı 40. Yani totalde 45 milyon euroluk paket.
1: Ve zorunlu.
0: Zorunlu satın alma opsiyonu olacak diyor. Şimdi oyuncuyu Galatasaray kendine çekmiş durumda ki Volkan Gül iyi bir Galatasaraylı, Almanya'da yaşıyor. Regnum Karya'da tatil yaptı Rafael Leao. Ailesiyle birlikte, hatta özel aşçısını falan getirdi, onu anlatmıştım. İyi bir aile babası olduğunu söylüyorlar. Tatil arkadaşlığı yapmışlar. Leao Galatasaray'da 3 tane çok yakın dostunun olduğunu ve onlarla da görüştüğünü, Şampiyonlar Ligi atmosferini ve maçlarını izlediğini ve nitekim tercih hakkını Galatasaray'dan yana kullanabileceğini dile getirmiş. Ha Fenerbahçe'de bana göre Milan kulübü Fenerbahçe ile anlaşmak istiyor. Fakat burada Galatasaray'ı çeken, yani Galatasaray'ı çeken nokta futbolcunun kariyer planlaması olarak Galatasaray'ı öncelikli olarak tercih etme düşüncesi. Yaşayıp göreceğiz. Ama dünkü düşüncelerimden uzaklaştım. Neden uzaklaştım? Bana göre Barış Alper elindeyse, Barış Alper Yılmaz gibi bir gücüm varsa o bölgeye Leao gibi maliyetli ve yıldız potansiyeli olan, daha doğrusu yıldız olan bir oyuncuyu niye alasın? Meğersem bu yüzdenmiş. O yüzden Leao transferini artık bu saatten sonra ben Galatasaray için mantıklı ve doğru buluyorum. Ve biraz bilgi, biraz da daha doğrusu sağlam bilgi ve biraz da öngörüyle Rafael Leao gelirse iki tane daha zincirleme olay etkilenir. Bir, Barış Alper Yılmaz'ın transferi gerçekleşir Avrupa'ya. Galatasaray oradan gelir elde eder. İki, Barış Alper Yılmaz'la Galatasaray'da yerli kalitesinde ve niteliğindeki düşüş sebebiyle Barış Alper'in ayrılığıyla Galatasaray can uzunu alır. Yani Barış Alper'in kaynağı da, çünkü Leao'yu Galatasaray bu sezon için kiralama formülüyle alacak. Anlaşma zemini, zorunlu satın alma opsiyonunu kabul ettiğinde. Barış Alper'den gelen kaynakta can uzunu Galatasaray'a getirecek.
1: Onu neden kabul etmiyormuş Galatasaray zorunlu satın alma opsiyonunu?
0: Ya isteğe bağlı istiyor. Noah Lang'da da aynı formülü uyguladı. Icardi de aynı formülü uyguladı. Osimhen'de de aynı formülü uyguladı. Ama

0: zorunlu opsiyon kabul edilecek gibi duruyor. Çünkü Barış Alper konusunda da yavaş yavaş kulübe gerçekten de işte ilgi yazıları, temsilcisi üzerinden görüşmeler o konuda yavaş yavaş ciddiyet kazanmaya başlamış.
1: Yani manşet şu: Barış Alper gidiyor, yerin en güçlü aday Leao ama Fenerbahçe'yle de orada bir kapışma var.
0: Gidiyor demeyelim. Rafael Leao gelirse Barış Alper Yılmaz'a izin verecek Galatasaray.
1: Gelirse.
0: Ha aynen.
1: Niye bir başka alternatif
0: ama
1: yok mu?
0: Ama 3 tane bence. Leao gelir.

0: Yabancı sınırının içerisine de giriyor. 10 artı 4 yapmak zorundasın. Orada hamlelerin de kısıtlanıyor. Bu
1: Ama
0: durumda
1: 10 numaraya yabancı değil, yerliyi çekmiş oluyorsun. O
0: evet.
1: şekilde bir boşluk oluşturacaksın.
0: Onu söylüyorum ben de. O yüzden Can Uzun'la devam edelim o zaman.
1: Tabii ki.
0: Orada ve anladığım kadarıyla bir ilerleme var.
1: Hepsi aslında birbiriyle biraz önce anlattığım gibi bağlantılı hep transfer
0: Bu da
1: operasyonları.
0: aslında Dursun Özbek'in bugüne kadar neden transfer yapmadığını, transferde geç kaldığını bize anlatıyor. Kaynak yaratıp oyuncu almaya çalışıyor. Bu kadar.
1: Yani buraya da hak verebiliriz.
0: Başka
1: Buraya da hak
0: çünkü bir
1: verebiliriz.
0: formül çıkmıyor.
1: Can
0: Bu
1: Uzun.
0: arada bence şöyle bir durum var tabii. İyi bir operasyon olur yani. Oyuncunu satıyorsun,
1: Ya Barış
0: iyi bir
1: Alper
0: kaynak
1: çok
0: yaratıyorsun, önemli bir
1: farklı ve
0: oyuncu
1: benim
0: getiriyorsun ya
1: beğendiğim
0: da iki
1: oyuncu.
0: tane oyuncu operasyonu yapıyorsun.
1: Tabii ki Can Uzun çok büyük bir değer, çok büyük bir potansiyel. Leo çok büyük bir yıldız. Geçen yılı bence iyi geçirmedi ama tabii ki yani yıldız aurası olan, o potansiyeli olan bir oyuncu Rafael Leo. Ama Barış Alper Yılmaz farklı bir oyuncu kimliğinde, kanat
0: Evet.
1: oyuncusuydu, profiliydi. Bekleyip göreceğiz.
0: Yani şu Can Uzun kesin gelir bu durumda. Doğru mu anlıyorum Barış Alper giderse?
1: Can, ya oyuncunun Galatasaray'a karşı herhangi bir negatif bakış açısı yoktu. Olay sadece Frankfurt'un istediği bonservis bedeliyle alakalıydı. En
0: Orada bir
1: son
0: mutabakat var mı?
1: en son 40 demişti Frankfurt. Ama geçen hafta da anlatmıştım. Galatasaray'ın elini güçlendiren noktalardan bir tanesi uzun süredir Can Uzun'u isteyen Napoli ve Milan kulüplerinin Can Uzun için tabelayı 25 bandında belirlemiş olması. Galatasaray tabii ki Barış Alper Yılmaz süreci, Leao süreci netleştikten sonra bana göre daha kararlı ve cebi sağlam şekilde oturacağı için masaya o rakamı bana göre 30 bandına düşürüp 30-35 band 35 fazla olabilir ama 30 bandına düşürmeye çalışıp
0: İşi bitir diyorsun.
1: bitirecektir diye düşünüyorum Can Uzun'la.
0: Singo'ya teklifler meselesi.
1: Ya
0: Dursun
1: Singo'ya
0: Özbek Singo'yu
1: teklifler
0: satar
1: geliyor
0: mı?
1: ama oyuncu Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor. Oyuncu diyor ki ben Premier Lig'de Top 6 dediği takımlara ancak giderim. Arsenal, Liverpool bunlar benim hedefim. Manchester United. Neden? Futbolcu tarafıyla da konuştum. Bugün Galatasaray'a resmi teklif yapan Inter'de, Newcastle United'da geçen yıl Monaco'dan Singo'yu almaya çalışan kulüpler. Futbolcu da diyor ki ben gidecek olsam bu kulüplere geçen sezon giderdim. Galatasaray'ı tercih ettim. Burada bir yıl kapı gibi aslan gibi oynayıp Şampiyonlar Ligi'nde performans verip ben Premier Lig'in deve dişi takımlarına gitmek istiyorum. Diyor ki aslında oyuncunun bir anlamda yaşadıkları zaten bu hayali kurdurtuyor. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşılaşması sonrasında Liverpool direkt kontak kurmuştu 30 Eylül'deki maçtan sonra. Dünya Kupası sonrasında menajeriyle Liverpool bir daha bir kontak kurmuştu ama sakatlığı sebebiyle şimdilik o transfer çok olası gözükmüyor ama temiz bir sezonla birlikte Premier Lig'e gitmeyi isteyen Singo bugün ne Newcastle United'ı ne de Inter'in teklifini değerlendirmeyi düşünmüyor. İlgi yazısı geldi Galatasaray'a ama futbolcu seti çektiği için bonservis
0: Görüşmeler durdu.
1: olgunluğuna gelemedi.
0: Peki. Nelson ne zaman gidiyor?
1: Ha Victor Nelson geçen yıl kiralanırken otomatik olarak zaten bu prosedürdür. Sözleşmesi bir yıl uzatıldı. Nelson Galatasaray'a diyor ki arkadaş tabii ki artık futbolcuların hepsinin bu 10 artı 4 kuralından falan her şeyden haberi
0: Olmaz mı
1: olduğu
0: ya?
1: için eli güçlü diyor ki madem beni göndermek
0: Ver parayı.
1: istiyorsunuz verin bonservisimi. Yok parayı istemiyor. Bonservisimi verin diyor. Ben kendime kulüp bulurum. Niye? Çünkü bonservis elinde olduktan sonra imza parası
0: İşte
1: alacak.
0: aynı şey yani
1: Gideceği kulüpler.
0: aslında.
1: Tabii
0: Evet.
1: sen kazanacağına ben kazanayım diyor.
0: Haklı mı?
1: Yani haklı diyemem. 10 artı 4 olmasa keşke.
0: Kullanır yani bunu.
1: Evet Nelson
0: Ya bu dertler şeyde de büyük var. Bunu
1: karşılıklı
0: biliyorum mesela.
1: sözleşme
0: Fenerbahçe
1: feshi
0: tarafında
1: istiyor.
0: da var.
1: Tabii.
0: Masaya otururken
1: Asıl olay orada. Sen bir
0: masaya
1: tane
0: otururken
1: Nelson'u konuşuyorsun
0: tabii.
1: burada. Orada kaç tanesini konuşacak
0: Tabii
1: belki de
0: tabii tabii.
1: Fenerbahçe.
0: Tabii. Ya dolayısıyla oyuncuya bonservisini verirse yani zorluyor iki
1: Ve
0: taraftan da tabii.
1: isteyen kulüpler de var Nelson'u. Kampa götürülme gerekçesi de bu. Çünkü İtalya Serie A'dan isteyen kulüpler var. Hatta Galatasaray'ın ilk hazırlık karşılaşmasını oynadığı Monza kulübü Nelson'u transfer etmek istiyor ki o karşılaşmada da çok iyi bir performans sergiledi. Galatasaray bonservis kazanabilirdi ama Nelson inatla eğer sözleşmemi feshetmezseniz gitmiyorum. Bonservisimi bana verin öyle giderim diyor.
0: Belki eli masada güçlü şu anda.
1: Tabii tabii
0: Özetle o.
1: ya öyle de olacak gibi karşılıklı sözleşme feshiyle
0: Peki.
1: Galatasaray Leao'ya kontenjanda yer açacak.
0: Bu Gardi Reinders meselesi nedir
1: Abi George Gardi Galatasaray'a çok önemli transferler yaptı. Zaman zaman iki taraf arasında ipler gerildi, anlaşmazlık oldu, Galatasaray'ın kızdığı noktalar oldu. İşte Davinson Sanchez, Como süreci gibi onları anlatmıştım. Reinders da Galatasaray kulübüne George Gardi'nin aynı Leao paketinde olduğu gibi 1-1,5 ay önce önerdiği bir isim. Çünkü City'nin kontratından çıkmayı düşündüğü bir futbolcu Reinders. Zaten Gardi'nin olayı da bu. Icardi'yi sana paket. Hop hemen erken alarma uyandırdı, getirtti. Osimhen erken uyandırdı, getirtti. Icardi zaten bunları çok iyi yapıyor. Yıldızların kulüpleri

0: olan ilişkilerini çok iyi şekilde takip edip hop
1: Operasyon yapıyor.
0: orada bir kırmızı alarm yanarsa sana getiriyor. Leroy Sané'yi de George Card'ı 6 ay öncesinden bak Bayern'le bunların arası olmayacak, uzatmayacak deyip Galatasaray'ı masaya oturtmuştu. Reinders da bu pozisyonda Gardi'nin önerdiği isimlerden bir tanesi. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ha Reinders'a, şimdi Leao'yu aldın, Reinders'a yer kalmıyor.
1: Ne yapacağım?
0: 10 yabancıda. Gabriel Sara konusunda menajerin ifade ettiği şu anda Suudi Arabistan'dan teklif var. Yanlış hatırlamıyorsam Al Hilal Kulübü olması lazım.
1: Tamam.
0: Gabriel Sara'yı istiyor. Ama oyuncu şu an Arap pazarına sıcak bakmıyor. Menajeri de Galatasaray Kulübü'yle görüştü ve Premier Lig'den, çünkü Dünya Kupası kadroları belli olmadan evvel Aston Villa'nın net ilgi yazısı vardı Galatasaray'da ama o resmiyete dönmedi. Menajeri Premier Lig'den teklif getireceğini dile getiriyor. Gabriel Sara'nın da ayrılığıyla birlikte Reinders'a da kontenjan açabilir Galatasaray. Ha, hocaya sorduğumda şunu biliyorum, Okan Hoca'nın görüşü. Okan Hoca'yla da alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Hoca aslında hiçbir yabancı futbolcusunun kadroda şu an yer alan Nelson dışındaki hiçbir futbolcudan çıkmak istemediğini söyledi. Mevcut yabancıların kalması, bir tane de takviye yapılmasını istediğini dile getirdi ama Gabriel Sara sürecini yaşayıp göreceğiz. Şimdi hocanın benim ne diyeyim yadırgadığım bir ifadesi oldu geçtiğimiz günlerde. 3-4 şey yaptığım röportajda şunu söylemişti. 10 artı 4 kuralı. Ya biz zaten yerli oyuncuya şans veremiyoruz. Yabancı oyuncu mu yetiştireceğiz demişti. Bak buna katılırım. Yabancı oyuncu mu yetiştireceğiz? Ama biz yetiştirici kulüp olamayız ifadesine Okan Hoca'nın katılmıyorum. Niye
1: Yabancılar
0: katılmıyorum?
1: üzerinde.
0: Yabancılar özelinde, yok yabancılar özelindekine katılıyorum ama yerler özelinde kesinlikle
1: Ve
0: katılmıyorum.
1: tabii ki.
0: Şimdi Okan Buruk nereden çıktı?
1: Galatasaray.
0: Galatasaray Futbol Akademisi'nden çıktı. Okan Buruklar, Bülent Korkmazlar, Tugay Kerimoğlu, Emre Belezoğlu say say bitmez.
1: Arda.
0: Şimdi Galatasaray hep
1: Arda.
0: aslında tarihi Arda Turan, yani daha say bitiremezsin.
1: Yunus.
0: Yunus Akgün, Semih Kaya, Emre Çolak, ya bir sürü sayarız. Şimdi bu noktada Galatasaray'ın ne diyeyim ikon olmuş isimleri hep aslında yetiştirici şekilde getirdiği yerli
1: Oyuncular.
0: yıldızlar, süperstarlar oldu.
1: Tabii.
0: Şimdi o yüzden Galatasaray'la bence çok fazla bağdaşmıyor Okan Hoca'nın bu çıkışı ve kendi de üstelik Galatasaray altyapısından yetişip bu noktalara gelen bir oyuncu olduğu için bence biraz daha genç oyunculara Okan Hoca'nın şans tanıması ya da biraz daha gidip altyapı maçlarını izlemesi, akademide biraz daha bence vakit geçirmesi gerektiğini düşünüyorum Okan Hoca'nın. Bu bir dost tavsiyesi benimki.
1: Diğer yandan gün gelir Dursun Özbek de der ki kardeşim hep alıyoruz bir tane de siz yetiştirin.
0: Kaldı ki
1: Transfer yok bu
0: ya
1: sezon
0: Aydın bir de bir şey
1: gibi.
0: söyleyeceğim. Yakın geçmişteki başarılara bakayım. Barış Alper Yılmaz nereden
1: Evet.
0: geldi? Keçiören Gücü.
1: Keçiören.
0: Kerem Aktürkoğlu,
1: Erzincan.
0: Erzincanspor. Daha birçok örneği var da şimdi spontan geliştiği için aklıma
1: Hayır hayır
0: gelmiyor.
1: bunları da bu arada
0: Ya bunlar da
1: şöyle.
0: yetiştirici olduğun için kazandığın
1: Aynen.
0: futbolcular ki Barış Alper Yılmaz'ı bu noktaya sen getirdin.
1: Onu
0: Kerem Aktürkoğlu'nu
1: söyleyecektim.
0: sen getirdin. Tamam Fatih Hoca transfer etti ama olgunluk ve star pozisyonuna
1: Sen
0: Okan
1: getirdin.
0: Hoca'nın döneminde çıktılar.
1: Yani onlar da altyapı sayılır aslında. Yani biraz da olgun
0: Tabii.
1: gelmişlerdi ama aldın ve
0: Üstüne koydun çünkü.
1: üstüne koydun. Bir tanesini 12 milyon euroya sattın. Bugün bahsettiğin oyuncu Barış Alper bu operasyonu yaparsan Leao ve Can Uzun transferinin önünü açıyor. Demek ki kendi kaynağını üretmek her zaman iyidir.
0: Buradan da
1: Haklısın
0: şuraya
1: yani.
0: geçeyim. Ayhan
1: Kimi?
0: Akman
1: Ha,
0: selam
1: evet.
0: olsun. Çok yakın bir dostumdur uzun yıllardır. 11 yıl Galatasaray A takımında oynadı. Yıllarca kaptanlığını yaptı. 6 yıl içeride futbol planlamasında, kadro planlamasında mesai harcadı. 17 yıldan bahsediyoruz. Şimdi sessiz sedasız geçtiğimiz sezon devam ederken Ocak, Şubat gibi Ayhan Akman görevinden ayrıldı. Şimdi bu 4 yıldır oluşturulan kadroda kimi az der, kimi çok der, kimi iyi der, kimi kötü der, kimi doğru der, kimi yanlış var. Transfer ve kadro planlamasında Ayhan Akman'ın önemli bir payı vardı. Transfer edilen oyuncularda, transfer edilmeyen ve karşı çıkılan oyuncularda. Şimdi Ayhan Akman'ın savunuculuğunu falan filan yapmak için bunu söylemiyorum. Ben sadece şunu soruyorum. Galatasaray futbol A takımı planlamasında ya da transfer organizasyonunda Okan Hoca'nın beğendiği ya da beğenmediği futbolcuyla alakalı karşıt sav ve görüş sunabilecek futboldan gelmiş herhangi bir isim var mı? Futboldan gelmiş. Hayatını futbola ve sahaya adamış. Herhangi bir isim var mı? Bak Ali olur, Mehmet olur.
1: Yok.
0: Ayhan Akman gitti. O plan ve organizasyona kim dahil edildi? Hiç kimse.
1: Belki başkan bakıyordu oradan.
0: Bu yanlış işte. Abi başkan zaten en başta president en üst koltukta ama arkadaki o liyakata dayalı yapılacak olan organizasyon şemasında kim var? Hani Ayhan Akman'ı çıkarırdım. Ne bileyim işte Hasan Şaş koydum. Ayhan Akman gitti ama Mertens geldi. Var mı öyle bir hamle Galatasaray'da?
1: Yok.
0: O da yok. Yani bence buralar da doğru değil.
1: Peki.
0: Ya buraların da tedavi edilmesi gerekli diye düşünüyorum ben.
1: Sonraki sorum. Ya bu Muslera'ya çok girmenin bir alemi yok diye düşünüyorum ama bir sorayım yine de. Galatasaray diyor ki almayacağım. Burhan Can diyor ki hayır alacak diyor. Özeti
0: Ya Burhan Can sahada çok emek veren, takımı
1: bu.
0: yıllardır.
1: Kendini de çok riske attı. Ben tanımam Burhan Can'ı. Tanımam derken kıya ben biliyorum. Ya şimdi Naci sen de yıllardır bu işin içindesin. Ben de yıllardır bu işin içindeyim. Abi şimdi kulüp diyor ki ben diyorsa ki ben bunu yapmayacağım. Israr etmek bana çok ilginç geliyor ya. Ne diyeceğim abi?
0: Ya Burhan Can'ı severim. Herkesin kendi projeksiyonu var, kendi karakteri vesaire falan var. Burhan da tabii ki güvendiği bir kaynakla konuşmadan böyle bir haberi vermemiştir. Kalkıp
1: Ama tabii
0: zaten
1: ki.
0: yoksa iddialı çıkışlara imza atmazdı ama sakin kalmakta fayda var. Transfer çünkü farklı parametrelerle oluşan ve çok değişken bir süreçtir. Bu tip açıklamalardan hepimizin kaçınması lazım. Yani biz de yanlışa düşmüyor muyuz? Düşüyoruz abi.
1: Düşünüyoruz
0: E
1: çok
0: işte
1: ilginç.
0: John Duran'la prensip anlaşmasına vardı Galatasaray dedik. Prensip
1: Olmadı.
0: anlaşmasına vardı ama kulübü çok daha fazla talepte bulundu. Olmadı.
1: Abi Galatasaray hiç
0: Yani
1: gitmemiş mi yani bu şeyle ya?
0: abi
1: Ne?
0: Musiala'ya gitti Galatasaray
1: Ya tamam.
0: zaten. Yani Musiala haberini söyleyenlerin en başında kim geliyor? Serdar Ali Çelikler geliyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda Murat Aşık bile söylemiş Fenerbahçe yayınında Musiala Galatasaray olayını.
1: Ben onu
0: Şimdi
1: bildim
0: biraz
1: o yayında.
0: orada
1: Birisi mesaj atıyor
0: parmak
1: ya.
0: izlerini anlatabilirim aslında bu Musiala şemasında ama neyse şunu söyleyeyim. Galatasaray Haziran ayının sonunda yani yaklaşık bir ay evvel Musiala ile alakalı hayal kurdu. Zaten bu tip yıldızlar üzerine Galatasaray'ın hayalleri her zaman var. Leroy Sané'yi çekmiş adam geçen yıl.
1: Ne?
0: Musiala'yı da nasıl ne üzerinden çekerim dedi. Can Uzun'un menajeri üzerinden çekerim dedi. O da nasıl oluştu? Musiala sakatlıktan çıktı. Bayern oraya oyuncu transferi yaptı. Düzenli oynayacağı, Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edeceği bir takım. Acaba Musiala'yı kiralık olarak alabilir miyiz? Hani Bayern'in de kadrosu geniş, burada oynatalım biz
1: Evet.
0: oynama garantisiyle. Abi direkt olarak zaten Bayern Münih'te. Oyuncu tarafı da hani bir reklam var ya aklından bile geçirme. O şekilde bir yanıt
1: Konuyu
0: veriyor
1: kapattılar yani.
0: Galatasaray'a ve konu kapanmak zorunda kalıyor. Yoksa ah keşke diye Galatasaray'ın düşündüğü ve hatta Leroy Sané falan konuşuyor Musiala'yla. İlkay devreye giriyor falan ama oyuncu tarafı da Bayern tarafı da yok diyor ve
1: İşte bitiyor.
0: olay
1: Peki.
0: bildiğim kadarıyla bitiyor.
1: Peki. Yani en azından orada bir ateş yanmış. Ama
0: Ha bir de şu var.
1: iş biraz da
0: Şimdi
1: şeye döndü.
0: Bayern'e de haksızsın diyemezsin. Niye biliyor musun? Çünkü biz olmuşu gelip oynatan ve tüketen bir futbol ülkesiyiz. Bizde hiç 19-20 yaşında gelip gelişimine katkıda bulunup eğitip yolladığımız bir yıldız var mı abi? Var
1: Yok.
0: mı? Şimdi Bayern de o yüzden tüketen bir futbol ülkesine yanlış anlamayın. Musiala'yı verir mi?
1: Şöyle böyle bir kulüp arıyorsa dediğine katılıyorum.
0: Ya bir Galatasaray
1: Soru işareti.
0: tarihinde Frank Ribery'i sayarım ben. Ama adam
1: O başka bir
0: 6 ayda
1: operasyon.
0: kaçtı gitti. Başka bir operasyondu.
1: O şey vardı ya Galatasaray bir ara Barcelona'dan getirmişti kaleci. O iyi bir kaleciydi. Penya. Peki.
0: Ama Musiala şu anda Almanların göz bebeği abi.
1: Ama yani şunu da
0: Maaşı
1: söyleyeyim.
0: 25 milyon euro. Diyorlar ki mesela onu da görüyorum. Herkesin haberciliğine çok büyük saygım var. Hepsine saygı duyuyorum genç kardeşlerim. Ama Musiala'nın maaşını sadece Avrupa'da Türk kulüpleri ya da Galatasaray karşılayabilir. Arkadaş Bayern Münih göz bebeği olan bir oyuncunun sözleşme maliyetini karşılasın diye verir mi X bir yere? Bayern Münih kâr eden ve dünyanın en zengin kulüplerinden bir tanesi. Real Madrid diyoruz ya Bayern şirket gibi yönetiliyor.
1: Öyledir canım. Başka bir
0: Yani o
1: şansı yok.
0: yüzden yani Musiala'nın kontrat maliyeti için Galatasaray'ı tercih etmez yani Alman kulübü.
1: Ama iş şeye döndü. Ben çok eski tarihten hatırlıyorum. Sonra buna dair çok espri de üretildi ama
0: Evet.
1: bir dönem Lille'de oynarken Eden Hazard fotomaç her gün şey yazıyordu. Fener'e geldi. Fenerbahçe'de her gün yalanlıyordu. Ona döndü yani. Böyle bir
0: Ya.
1: durum. Peki son olarak
0: Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Dün Galatasaray'ın 2 Ağustos'ta hazırlık maçı var. Galatasaray kampından Sayın Abdullah Kavukçu 2 gün önce döndü ve dün de önemli bir toplantı gerçekleştirildi.
1: transfer toplantısı mı?
0: Sayın Başkan Dursun Özbek'le birlikte hani takımla dönmeyi hiç beklemeden artık vakit kaybetmemek için harekete geçmek adına bu hamleyi yaptı. Sayın Abdullah Kavukçu ve Dursun Özbek bir araya geldiler ve gözüken o ki biraz önce yayın başında anlattığım gibi Leo gelişi Barış Alper transferi Can Uzun hamlesi Galatasaray'da bence yakın zamanda çok fazla konuşacağımız gündem maddeleri gibi duruyor. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Galatasaray'ın bence bunu çok iyi anlatıp artık harekete geçmesi lazım. Neden? 2 Ağustos'ta hazırlık maçı var. 8 Ağustos'ta Villarreal maçı var. Sosyal medya üzerindeki bu tepkiler tribüne yansırsa o sıkıntı yaratır Galatasaray'da
1: Peki
0: onu söyleyeyim.
1: son sorum. Bu Yusuf Demir bir açıklama yaptı.
0: Evet.
1: Galatasaray diyor beni baltaladı özetle. bana yanlış tedavi uyguladılar.
0: Yok yok, iğnelerdiler.
1: Yani şunu söylüyor.

0: Özetini söylüyorum çünkü. Galatasaray'daki süreç benim için oldukça zor geçti. Sakatlığımdan sonra ayak bileğimi ayakkabı bile giyemeyecek hale geldim. Buna rağmen bana iğne yapılıp takımla seyahat etmem söylendi. Bunu reddettim çünkü o iğnenin içinde ne olduğunu bilmiyordum. Tıbbi süreçlerde ciddi problemlerle karşı karşıya kaldım ve yaşananlar beni gerçekten fiziksel ve psikolojik olarak zorladı.
1: Evet. Kaygı seviyesi yüksek bir isim Yusuf Demir. Güven konusunda kendine dair problemleri olduğu için aynı Galatasaray'da bu yaşadıklarını Barcelona'da da yaşamış. Galatasaray sağlık heyetiyle de konuştum. Açıkçası genç bir futbolcu olduğu için Yusuf Demir kariyerini olumsuz etkilememek için Galatasaray kulübü Yusuf'u da düşünerek bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmak istemedi. Ama telefonla da görüştüm Galatasaray kulübündeki önemli isimlerle. Yusuf Demir'in bahsettiği anestezik iğneler, onu söyleyeyim. Ve bu iğneleri Drogba'ya yaptı Galatasaray sağlık heyeti. Icardi'ye yaptı. Osimhen'e yaptı. Burak Yılmaz'a yaptı. Ama Yusuf Demir'de şöyle bir problem vardı. Kendine olan güven konusunda eksikliği yer aldığı için zaman zaman kritik anlarda görevden kaçmak adına bahane üreten bir profil çizdi.
0: Ya bir de bir şey
1: Ve
0: söyleyeceğim bu açıklamada.
1: bu infoyu Galatasaray aynı zamanda geldikten sonra artık 2-3 ay tecrübeler ışığında Barcelona kulübünden de aldı. Hatta ve hatta daha da öteye gideyim. Galatasaray Sağlık Kurulu Yusuf Demir transferine ilk günde sıcak bakmıyordu.
0: Ya bir de başka bir şey daha var bu açıklamada. Onu da söyleyerek kapatayım. Şimdi bu çocuk böyle konuşuyor. Ya baba sen iğnenin içerisindeki etken maddeleri nereden biliyorsun? Sen doktor musun yani? İçinde ne olduğunu bilmiyordum. E bu var. Biz de
1: Ya
0: doktora
1: başım
0: gidiyoruz.
1: ağrıyor, bak başım ağrıyor, ayağım çekiyor, yıllardır olan pubisim tuttu deyip sayısız karşılaşmada Galatasaray'da görevden kaçtı. Daha sonrasında Galatasaray kiralamak istedi Yusuf Demir'i. Dedi ki
0: Kim
1: peki
0: başa bela etti bu Yusuf Demir'i baba? Kim istedi bu adamı?
1: sevgili Erden Tuğur transferiydi. Ama ya
0: Bazen
1: her
0: deneme yaparsın.
1: yöneticinin tabii ki artı eksi transferleri vardır. Buradan hani sen sordun diye söyledim ama şimdi Yusuf Demir
0: Ama
1: konusunda
0: o sıralarda da bu arada herif şeydi çok popülerdi.
1: Barcelona
0: Barcelona'ya
1: almadı
0: gitmiş.
1: işte bu yüzden
0: Tabii.
1: almamış. Kaygı bozukluğu, güven problemi çocuğun. Kritik maçlarda hep bahaneler. Ya Saint Gilloise maçında oynatacaktı, pubisim ağrıyor dedi. Gençler Birliği maçında hatırlasana. Oynattığı devamında Saint Gilloise maçı vardı. Oyundan çıktı devrede, ona kızdı. Saint Gilloise maçında oynamadı pubisim ağrıyor diye. Yedek kulübesinde oturdu. Galatasaray kiralayacaktı geçen sezon başı. Eğer kiralarsanız zam isterim. 950 bin euro alıyordu Galatasaray'dan. 1,2 milyon euro istiyorum dedi. Başka bir kulübe kiralarsanız.
0: Yani demek
1: Yani Yusuf Demir Galatasaray'da 4 yıl oynadı. Pardon 3 yıl oynadı. Abi 3 milyon dolar para kazandı gitti. Şimdi
0: baba
1: kaçı oynuyor da?
0: kaç
1: Söyleyeyim mi? 200-250 bin euro oynuyor.
0: öyle olur
1: O yüzden
0: bir de hayır iğnenin içinde ne olduğunu bilmiyordum diyordu ya bence şöyle bir durum var yani bu adama senin anlattığına dayanarak söylüyorum. Reçete yazabilen bir psikoloğa yani psikiyatriye gitmesi lazımmış o zaman. Reçete yazan bir doktor psikiyatriye gidip orada sorunun çözülmesi lazımmış. Anladım bu yani.
1: ya bir de düşün ya dünya yıldızlarının olduğu iğneyi sen ne diyeyim ki komik.
0: Diyelim ve sana da teşekkür edelim. Ağzına sağlık. Tekrar görüşürüz.
1: Teşekkürler.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
4: Bu takımın genç yıldız adayı Renato Niaga ile birlikteyiz. Ve kendisine özellikle yeni sezon hazırlıkları, bundan sonraki süreçle alakalı sorularımızı yönelteceğiz. Şöyle başlamak istiyorum. Renato sezonu aslında erken açtı. Hem bireysel olarak hem de takımın yeni sezon hazırlıkları ile alakalı neler söyleyecek? İki tane hazırlık maçı geride kaldı.
5: Preparações individuais o que você acha da sua preparação você mesmo e da equipa porque já jogamos três jogos dois jogos amistosos o que você acha disso?
6: Não sei, merhaba, günaydın, I don't know. Mas sim, comecei a trabalhar mais cedo porque não tive muito tempo de jogo na segunda parte da época, então achei que eu tinha que continuar a trabalhar, que é para eu poder manter em físico. E também percebi que eu tinha que melhorar algumas coisas fisicamente para poder trabalhar mais, para chegar mais forte. E aqui, no início de temporada, como disseste, os três jogos, acho que estamos a ir na ideia que o Mister quer. Não estamos no nosso ritmo, mas é por isso que a pré-época é séria, para voltar a entrar no ritmo competitivo, para estar mais melhor fisicamente e equipa também para nos conhecer melhor, mas já

0: já tínhamos conhecido, porque não tem assim jogadores novos. E acho que estamos bem, estamos já a preparar bem.
1: Geçen sezonun ikinci yarısında çok fazla oynayamadığım için benim birazcık daha erken çalışmaya başlamam gerektiğini düşündüm. O yüzden biraz daha hazır olmak için, hem bu eksikliğimi kapatmak için, o yüzden arkadaşlarımdan biraz daha erken başladım çalışmaya. Ayrıca hem fiziksel hem başka açılardan eksiklerimin olduğunu düşündüğüm için bunu bir fırsat olarak gördüm ve bunları kapatmaya çalıştım. Buraya geldiğimizden beri de hazırlık maçları yapıyoruz. Takımla beraber çalışıyoruz. Henüz kendi ritmimizde değiliz, bunun farkındayız ama hocanın bizden istediklerini anlamaya, sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Birbirimizi tanımaktan o kadar bahsedemeyeceğim çünkü çok fazla yeni oyuncu yok ama gençler aramızda katılmış durumda. Onlar birbirini anlıyor. Herkes birbirinin ne yaptığını anlamaya çalışıyor. Dediğim gibi tam ritmimizi bulabilmiş değiliz fakat bu yolda çalışıyoruz.
2: Evet, ben de hoş geldin diyorum. Niyaga'ya teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim abi.
2: Galatasaray'ı tercih etmesindeki en önemli faktörler nelerdi? Transfer süreci nasıl gelişti? Bu konuyla alakalı bize bilgi verirse seviniriz.
1: Faktör que você escolheu Galatasaray como seu
0: como minha
1: equipa e como aconteceu todo esse processo da transferência?
0: O processo de transferência é um bocado muito longo, mas escolhi Galatasaray porque acreditava no projeto. Eu sabia que ia ser mais difícil para mim, ia ser mais competitivo, mas eu acho que assim é que eu consigo me preparar para o meu futuro. Estar num clube competitivo onde eu sei que eu tenho que trabalhar muito e sei também que eu vou poder aprender com os jogadores experientes. E pelo projeto do clube, é por isso que eu veio para Galatasaray. Também quero competir, quero jogar a Champions League e mais por causa disso. E também é um clube grande, um dos melhores da Europa, então só tive que aceitar a proposta deles, o projeto, escolhi isso, mas por causa disso.
1: Yani süreç daha uzun ve karmaşık ama şöyle özetleyebilirim. Ben Galatasaray'ın bana sunduğu projeyi beğendim ve şu anda buradayım. Kendime daha zor bir hedef seçmek istiyordum çünkü daha fazla rekabetin olduğu, benden daha fazla beklentinin olduğu, daha kaliteli oyuncularla ve daha kaliteli oyunculara karşı oynayacağım, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Avrupa'nın en büyük takımlarından bir tanesinde bulunmak, kendimi daha fazla zorlamak hem burada başarılı olmak için hem de geleceğim için de daha doğru, belki daha yıpratıcı ve zor bir hedefti ama önüme böyle bir proje geldiği zaman bunu tercih ettim.
3: Ve ilk sezonunda Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı. Kariyerindeki ilk şampiyonluk mu, onu merak ediyorum. Bir de bu şampiyonluk, bir de şampiyonluk kutlamaları, şehir turu, stattaki o yapılan güzel organizasyon, bunlarla ilgili neler söylemek ister bu genç yaşta bu tecrübe?
1: Que você acha do como celebramos o campeonato, a gira no na cidade, no estádio, com os adeptos, tudo isso, como o que você sentiu?
0: Realmente foi incrível, não imaginava que eu ia viver isso a essa idade. Mas foi incrível, foi especial, porque é o meu primeiro ano profissional, ser campeão logo pelo Galatasaray, algo que eu não imaginava, mas fico muito feliz e grato por Deus por ter vivido esse momento. E foi um momento incrível, um momento que eu não vou esquecer, né? São momentos únicos da nossa vida.
1: İnanılmaz bir deneyimdi benim için çünkü tahmin etmezsiniz hani bu yaşınızda ilk profesyonel kontratlarınızdan bir tanesiyle böyle bir şampiyonluk yaşamak ve böyle bir taraftarla bunu kutlamak unutulmaz şeyler yaşadım. Çok güzel bir deneyim oldu. Çok güzel bir anı oldu benim için.
3: Özellikle şehir turunda gayet mutluydu.
1: Quando viramos na cidade, você estava muito feliz.
0: Eu estava feliz, como é óbvio, né? Eu estava contente demais. Ainda por cima, ver todos os adeptos lá na cidade a correr. É incrível, foi incrível.
1: Tabii ki mutluydum. Çok mutluydum. Bütün taraftarları da görmek, şehir turu atmak takımla inanılmazdı. Çok güzeldi.
2: Niyaga saha içerisinde top ayağına ne zaman gelse Galatasaray taraftarı orada bir tepki veriyor. Bunu nasıl karşılıyor?
1: E também tem as vozes dos adeptos. Cada vez que você toca a bola no pé, no seu estádio, o que você sente?
0: Realmente sou grato, muito grato ao apoio deles, porque eles me apoiam, não só lá no campo, também incentivam-me muito a continuar a trabalhar mais. E isso é sempre especial quando os adeptos têm um carinho por ti. E imagina entrar num campo, por exemplo, quando eu fui estrear, para mim eu estava super tranquilo, ninguém me conhece no estádio, eu entrar no estádio, a tocar no bolo, eles a gritar, é uma sensação que eu nem posso te explicar, mas fico feliz e grato pelo apoio deles, por isso eu trabalho todos os dias, dou o meu máximo todos os dias, que é para poder fazer eles felizes também, porque eles conseguem me fazer feliz, dar o meu máximo para que eles sejam felizes.
1: Ya kendine çok müteşekkirim çünkü geldiğim ilk andan itibaren ben sahaya çıkıyorum.

0: Can ve kimse beni tanımayacak diye çok sakin bir şekilde oraya gelmişken her top ayağıma geldiğinde bana böyle destek göstermiş olmaları, bana sevgilerini göstermiş olmaları beni borçlu hissettiriyor. Ben de daha çok çalışmalı, kendimi geliştirmeli ve onları mutlu edecek şeyler yapmalıyım diye düşünmeye başlıyorum. Onların gösterdiği sevginin bir karşılığını verebilmek istiyorum. Gerçekten bana gösterilen bu sevginin, desteğin destekten dolayı çok müteşekkirim.
1: Evet, taraftar onu çok seviyor. Kısa sürede biz bunu fark ettik. Şu anda yağmur yağıyor. Aslında röportaj öncesi sorun olmaz dedi. Bu konuda belki taraftar bize kızabilir. Yağmurda ıslanıyor diye.
0: Chiusa che era molto e agora elas estão olhando que está chovendo agora e pode ficar brincar com nós.
2: Não, não tem um problema. É o meu trabalho, né? Também não estou a molhar sozinho, vocês também estão a molhar, por isso podemos molhar tudo junto.
0: Problem yok. Benim işim bu. Ayrıca kendi başıma da ıslanmıyorum. Sizler de ıslanıyorsunuz. Hep beraber ıslanarak işimizi yapıyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz. Şeyi soracağım. İlk ay onun için ne anlam ifade ediyor?
0: O que significa ilk ay para você?
2: İlk ay. Para mim é espelho, para mim é exemplo que eu posso seguir. É profissional incrível, já chegou no alto nível, já ganhou tudo, champion e tudo, mas ele continua a trabalhar mais. Eu, sinceramente, nem imaginava se eu podia jogar com ele, mas só tenho que aprender com ele e com outros também, experientes ao lado dele. Ele é significa como se fosse professor. Tenho que aprender com ele. Se quero chegar no nível dele, tenho que aprender com ele, para que dia também possa chegar no nível dele ou mais alto que ele.
0: Kendisinden çok şey öğreniyorum. Benim için bir hoca, bir öğretmen olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem yani onun yanında oynayabilmiş olmak bile şu anda bana çok enteresan geliyor, ilginç geliyor. Hiç aklım ucundan geçmezdi. Hem her şeyi kazanmış, hem çok profesyonel bir oyuncu ve hala çalışmaya devam ediyor. Hem ondan hem diğer deneyimli takım arkadaşlarından çok şey öğreniyorum ama kendisini bir örnek, bir öğretmen, bir hoca olarak görüyorum kendim için.
3: Evet. Galatasaray taraftarının kendisinden beklentileri gerçekten büyük. Onun da mutlaka çok önemli hedefleri var. Yeni sezonla alakalı kendisi ne söyleyecek? Çünkü daha geniş bir rotasyon olacak. Hatta Lezli transferi de var. Orta sahada çok fazla oyuncu olacak. Yani bu rekabet için ve yeni sezon hedefleri için neler söylemek ister?
0: As expectativas dos adeptos do Galatasaray é muito alto de você e você também tem os objetivos seus próprios. E agora que tem mais um meio-campista, que chegou Leslie, tem mais competição dentro da equipa, como que vai afetar tudo isso ao seu rendimento?
2: Isso para mim não é indiferente. Eu sempre, mesmo se tivesse duas meio-campo, ou três, ou quatro, ou cinco, vou fazer sempre o meu trabalho, vou treinar sempre no meu máximo e no jogo dar o meu máximo para ajudar a equipa. Importante para mim é estar pronto quando o Mister me chamar, para estar pronto para ajudar a equipa a conseguir vitória, que é o mais importante. Do resto, não foco nisso, tento fazer o meu trabalho, que é só com o meu trabalho que eu consigo. Que eu vou conseguir dar o meu máximo, conseguir jogar, não posso me preocupar com os outros, porque tem tanto meio campo, isso, só tenho que fazer o meu trabalho.
0: Yani o 2 tane, 3 tane, 5 tane, 6 tane orta sahamızın olması benim için aslında hiç önemli değil. Benim odağım bambaşka bir yerde. Ben kendimi geliştirmek ve hoca beni çağırdığı zaman, sahaya attığı zaman hazır olmak için elimden geleni yapmam gerekiyor. Dolayısıyla kim geldi, kim gitti, nasıl bir rekabet var ondan ziyade ben kendimle ilgilenmeye odaklanıyorum. Ben kendimi nasıl geliştireyim, kendimi nasıl hazır hale getireyim ki bana ihtiyaç olduğu zaman takıma faydalı olabileyim. Bundan başka odaklandığım bir şey yok.
3: Şöyle aslında kendisi defansif bir orta saha gibi adlandırılıyor ama ben canlı izlediğim zaman mesela inanılmaz yetenekli olduğunu düşünüyorum ve işin hücum tarafında da mutlaka başarılı olacağını düşünüyorum. O orta sahada işin savunma tarafında mı yoksa hücum tarafında mı kendisini rahat hissediyor? Bir de şunu soracağım. Oynadığı bölgede mesela oyuncuların hani çok az sayıda top kaybetme özelliğinin olması gerekiyor aslında. Bunun üzerine kendisi çalışıyor mu? Bununla ilgili mesai harcıyor mu özel olarak?
0: A maioria das pessoas te considera como um meio defensivo, mas ela assistiu os jogos seus e viu que ofensivamente também tem muito talento, tem talento para
2: Vai
0: fazer
2: para frente.
0: coisas boas no, ofensivamente. Você sente mais cômodo em ataque ou em defesa? Primeira
2: Eu
0: parte.
2: sinto mais à vontade para ataque, mas só que como eu gosto tipo de ajudar a equipa, por isso às vezes acabo por defender também como se fosse o seu meio defensivo, mas depende também da formação do Missa. se calhar muitos pensam isso,

0: porque na minha antiga equipa jogávamos só com dois meios de centro, então acabas por ser mais defensivo, não conseguir como uma posição 10, por exemplo, mas aqui se jogarmos com 3, já consigo ir mais para a frente, já consigo mostrar a minha qualidade mais para a frente. Mas é mais naquele da ajuda a voltar a defender e é isso, é muito claro.
1: Ben hep sahada çok koşan ve takımına yardım etmeye çalışan bir oyuncu profili gösterdiğim için hep defansif orta saha gibi algılanmam çok normal. Fakat bu o takımın oynadığı formasyonla o maçın taktiğiyle dizilişimizle de çok alakalı. Ne bileyim tek ön libero oynarken başka bir şey oynuyorsunuz. İki orta sahayla oynarken hücuma daha az bazen yardımcı olduğunuz durumlar oluyor. Üç tane yakın profilli oyuncu varken diğer ikisi savunurken siz ileride daha fazla işler yapma kalitenizi gösterme şansı buluyorsunuz. Dolayısıyla bu onunla da alakalı.
2: Bu top kaybetme
1: Su
2: o
1: posición
2: bölgedeki
1: CCC
2: oyuncunun
1: medio centro tiene que perder pocas bolas. Es muy importante. Você está trabalhando isso para perder menos bolas, ou porque os jogadores elites se
0: Certo.
1: fazem diferença com perder menos bolas no meio campo.
0: É verdade, tens toda razão. Sim, eu trabalho nisso todos os dias, tento perder menos bola no jogo, porque eu sei que o meio campo é uma posição muito perigo, pode sofrer contra-ataque lá. Mas isso é que é o tempo, é com o jogo que eu vou me aprender mais, mas tento sempre perder a menos bola possível durante o jogo. E se eu perder também, não vou ficar agarrado porque perdi, vou à luta do outro, procura do outro. É sempre assim.
1: Evet tabii ki çalışıyorum bunun üzerinde çünkü orta sahanın ne kadar tehlikeli tırnak içerisinde bir pozisyon olduğunun farkındayım. Her kaybettiğiniz pozisyon, her kaybettiğiniz top bir tehlike olarak gelebiliyor. Ben de daha az top kaybetmek için hem maçlarda hem idmanlarda özen gösteriyorum, çalışıyorum. Fakat başka bir önemli şey de topu kaybettikten sonra orada kalmamak. Dolayısıyla her top kaybından sonra benim veya takım arkadaşlarımın geriye koşmak ve bunu tekrar geri kazanmak için çalışıyorum, bunu çabalıyorum.
3: Galatasaray 4 sezon üst üste ligde şampiyon oldu ve 4 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne düzenli bir şekilde katılıyor. Çok iyi bir performans sergilediğini de düşünüyoruz tabii Galatasaray'ın. Niaga Şampiyonlar Ligi'nde olmasının nasıl bir durum onun için yani? Nasıl görüyor bu durumu? Ne hissettiriyor ona?
1: Galatasaray está ganhando a Liga 4 vezes agora e estamos no Champions todos os anos. O que significa Champions para você? Que
0: Para mim,
1: significa?
0: como eu, para qualquer jogador ou para qualquer miúdo, qualquer vai querer jogar Champions League, porque em termos de equipa é o mais alto nível possível que pode jogar. Por isso eu ficaria muito feliz se eu conseguir jogar no Champions. E vamos à procura do quinto, se Deus quiser.
1: Tabii ki hem benim için hem her oyuncu için her çocuk için belki bir rüya Şampiyonlar Ligi çünkü bulabileceğiniz kulüp seviyesinde en üst seviyede takımların bulunduğu en üst seviyedeki ligden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu sene oynayabilirsem Şampiyonlar Ligi'nde çok mutlu olacağım. Ve yani herkes için sadece benim için değil bütün oyuncular için inanılmaz bir yer orası. Ve umarım 5.'yi de kazanacağız ligi. Bir şampiyonluk daha yaşayacağız.
3: Evet, kendisinin aslında çok iyi dans ettiğini biliyoruz. Saha içerisinde de bunu görüyoruz. Ona eşlik eden oyuncu kim var takımda?
1: Sabemos muito bem
0: que você
1: dança muito bem. Quem é o segundo que dança com você?
0: Caminho. Agora. Agora danço.
1: Quem pode acompanhar-te em dançar?
0: No
1: Como
0: clube.
1: você dança bem?
0: No clube, acho que é Marlemina. Marlemina.
1: Marlemina, muito obrigado.
3: Can Armando.
0: Já, agora estou a ensinar Can Armando.
1: Şimdi Can Armando'yu öğretiyoruz bir iki kişi.
3: Çok iyi. Şunu sormak istiyorum ben bir de. Yani aslında çok potansiyelli bir oyuncu. Bunu biz Türkiye'ye geldiğinde de net olarak oynadığı karşılaşmalarda da gördük. Birkaç yıl sonra Niega nasıl profilde bir oyuncu olacak?
1: Agora todos sabemos que tem um potencial muito alto você. Onde que você imagina vai estar dentro de 2 anos?
0: Dois
1: Em que
0: anos.
1: nível?
0: Sei que tenho potencial, porque Deus me deu isso desde quando eu era criança, mas eu percebo que tenho que trabalhar mais cada dia, aprender mais, assim é que eu vou conseguir ficar mais forte. E dentro de 2 anos eu tenho contrato ainda com o Gala. Meu sonho é estar no mais alto nível com o Gala daqui a 2 anos, estar num dos melhores do mundo, como eles estão agora, ajudar ainda o clube, continuar a fazer ainda mais nome na Europa. E é isso, dentro de 2 anos é isso que eu imagino.
1: Ben çocukluğumdan beri bir potansiyelim olduğunu zaten hep Ben de biliyordum, bana da söyleniyordu ama bunun sadece potansiyelli olmadığını, çalışarak olduğunun da bilincindeyim. Dolayısıyla çalışmaya

0: devam ediyorum. 2 sene sonrayı düşünecek olursam 2 sene sonra benim hala kontratım olacak Galatasaray'la. Dolayısıyla Galatasaray ne kadar iyi yerde olursa ben de orada olmayı hayal ediyorum. Avrupa'da iyi işler yapıyoruz ama daha da iyi yerlerde beraber olmak, daha iyi temsil etmek, özellikle Avrupa arasında takımı hayalini kurduğum şey bu.
1: Şöyle Monza maçı öncesinde sahada gözlemlediğimde Osimhen'in kendisiyle saha içerisinde böyle özel bir sohbet ettiğini gördüm. Osimhen de baktığımız zaman hem Afrika'nın hem de dünyanın en önemli yıldızlarından bir tanesi. Takım üzerindeki ağırlığı ve Osimhen'le ilgili görüşlerine bir de o gün saha içinde ne konuştular özelliğiyse.
0: Antes do jogo do Monza, você tem uma conversa com o Osimhen, se isso não é privado, pode dar uma ideia do que é isso, porque o Osimhen é um jogador muito importante na África, no mundo inteiro. Que tipo de influência tem na equipa e em você?
2: Em mim, é verdade, ele é um dos melhores exemplos para nós africanos, ou África inteira, todos nós sabemos que ele é um exemplo, porque ele veio de nada, nós também viemos de nada, somos capazes como ele é capaz. E ele me ajuda muito, aconselha-me muito. Desde o início, quando eu cheguei, ele me recebeu muito bem. É um jogador que está sempre lá para mim, para puxar para mim, desde aquele tempo quando eu cheguei. E antes do jogo ele estava a falar comigo, mas não é nada demais. É como eu disse, ele acredita muito em mim, acredita muito na minha potencial. E ele estava a me dizer para eu continuar a trabalhar, que eu só trabalhar bem, que ele estava a ver algumas notícias que ele não estava feliz, mas isso era outras coisas ali entre eu e ele. Mas está tudo bem, mas ele me apoia sempre. Ele estava também a aconselhar sobre futuramente o que é que pode vir a acontecer. Como eu vejo, ele é um jogador experiente, tento ouvir sempre ele. E ele é um exemplo para mim, para nós todos também da África. Como eu vejo, um dos melhores do mundo na posição dele. E só temos que seguir o passo dele.
0: Osman tabii ki çok önemli bir oyuncu. Hem benim için hem bütün Afrikalı oyuncular için. Çünkü hep yani birçoğumuz gibi o da bir hiçlikten gelip buraları görmüş, başarmış bir insan. Dolayısıyla çok büyük bir örnek. Geldiğim günden beri de hep bana destek oldu. Hep bir şeyler göstermeye, anlatmaya, kendi deneyimlerini paylaşmaya çalıştı. Çok iyi karşıladı beni ve hep koruyan kollayan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Saha içindeki konuşma çok alakalı bir durum değildi. Yani bir gördüğümüz bir haberle alakalı bir şey konuşuyorduk sadece. Ama onun dışında bana hep destek olan, kendi yaşadıklarından örnekler vererek benim gelişmeme yardımcı olan ve geldiğim günden beri de beni koruyup kollayan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Çünkü pozisyondaki belki en iyi oyunculardan bir tanesi ve benim gibi bütün Afrikalı oyuncular için de çok güzel bir örnek.
1: Şöyle, Okan Hoca bu kulüp tarihinde çok önemli bir insan. Futbolculuk döneminde şampiyonluklar yaşadı. Şu an teknik adamlık döneminde tarih yazıyor. Hocayla ilişkileri nasıl? İlk geldiği günden beri hoca, teknik ekip yaklaşımı nasıl? Düşünceleri neler?
0: Okan Buruk é uma pessoa muito importante na história do clube, como jogador, como técnico. Está escrevendo história agora mesmo. E desde que você chegou, qual é o diálogo entre ele e você?
2: Entre ele, nós falamos sempre, mas é aquela conversa normal, assim, eu não tenho assim tantas conversas com ele, mas ele é um bom treinador e ele também fala, tenta me ajudar no que é possível. E certo que ele está a fazer a história deles, ele já fez como jogador e aquele agora como treinador. Ele está de parabéns. É só continuar a fazer o trabalho dele, que nós vamos fazer o nosso e não vai acabar por juntar e vamos conseguir realizar coisas juntos.
0: Evet, kendisi çok önemli bir kişi bu kulüp için. Hem hoca hem oyuncu olarak olduğunu da biliyorum. Ve geldiğimden beri benimle diyalog halinde olan, bana destek olan, bana yardımcı olan bir hoca ve iyi bir antrenör olduğunu söyleyebilirim. O bir taraftan kendi zor işini yapmaya çalışıyor. Biz de ona destek olarak çalışarak kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bunlar bir araya geldiği zaman da böyle başarılar ortaya çıkıyor.
1: Bazen saha içinde oyunlarda hocanın da oyuna dahil olduğunu görebiliyorum. Hocanın şu anki durumuyla alakalı ne söyleyecek?
0: Às vezes nos treinos, vimos vídeos dele, está na ronda com
2: Claro.
0: vocês. O que você acha do duelo como jogador agora mesmo?
2: Como jogador não vamos perder ele, mas ele tem qualidade, tem. E ele é engraçado ver ele a jogar, isso é muito bom, é um exemplo para nós dele estar aí a fazer conosco, a jogar conosco, é muito bom.
0: Bence hepimiz için güzel bir örnek oluyor bizimle gelip orada sahada da oynuyor olması. Kalitesinin olduğu belli. Belki bizimle aynı şeyde değil şu anda, kondisyonu değil ama kalitesini belli ediyor. Onu bizimle beraber idmanda oynarken görmek de açıkçası mutlu ediyor beni, gülüyorum.
1: Hocam Galatasaray'da Avrupa şampiyonluğu yaşadı ve Inter forması giydi. Onu da hatırlatmak isterim.
0: Y también él salió campeón en Galatasaray y también jugó para o Inter.
2: En elle.
0: Non, non,
2: ah,
0: elle
2: t'as pas dormi, ça. Ah, c'est, c'est, c'est, c'est.
3: Sayın Başkan Dursun Özbek kendisini evladı gibi görüyor. Kemerburgaz'da hatta bir selamlaşması vardı. Bu sosyal medyada da çok fazla yayılmıştı. Başkanla ilişkileri nasıl acaba?
0: Que o presidente achou como um outro filho. Tem um vídeo de ele com você no do Kemerburgaz.
2: Se você lembra aquele de cumprimentar. Sim, ele é muito engraçado. Mas eu gosto muito dele. É boa pessoa. E acho que o clube está mesmo bem na mão de boa pessoa. E só temos que desfrutar cada dia, aproveitar tudo que temos lá.
0: Çok ilginç, komik bir an doğa, ben de izleyince gülmüştüm. Geldiğimden beri kulüpteki herkes zaten çok iyi davranıyor ve iyi insanlar görüyorum. Bunun keyfini çıkarmamız lazım diye düşünüyorum.
3: Evet, şeyi soracağım bir de. İdol kim acaba? Örnek aldığı futbolcu İlkay, evet biraz bahsetti ama onun dışında.
0: Sidney'in mi idolu?
4: Hatta dünyada takip ettiği orta saha oyuncu.
0: Futbol mundial, futbol meyok. No nombre Ilkay, por exemplo, se tem um outro jogador que você...
2: Sim, eu acompanho agora, ainda por exemplo, agora acompanho mais Pedro, Vitinho, esses jogadores assim que são da minha posição. De Bruyne acompanho todos, eu gosto de todos eles que jogam na minha posição. Eu não tenho assim um jogador único que eu possa dizer meu ídolo assim, mas eu acompanho todos, gosto de... Praticamente todos, o companheiro.
0: Herkesi takip ediyorum ve izliyorum. Bunu söyleyebilirim. Pedri'yi, Vitinha'yı çok izliyorum, beğeniyorum. Fakat hani bu oyuncu benim idolüm, bunu örnek alıyorum diyebileceğim öyle birisi yok. Fakat herkesi izlediğimi ve iyi işler yapanları ilgiyle ve özenle takip ettiğimi söyleyebilirim.
3: Türkiye'deki derbilerin anlam ve öneminin farkında mı? Bunu biliyor mu peki çok fazla?
0: Çünkü bu sadece düz derbis. Na Turquia, você sabe a importância desses jogos, né?
2: É incrível. Realmente é incrível. O jogo, não só o derby, mas outros jogos também em casa ou fora de casa, acho que é muito bom. É por isso que eu disse, para mim, é muito importante estar nesse nível agora com essa idade. Porque eu sei que daqui à frente, com essa experiência que eu já estou a ter, daqui à frente eu vou ficar mais forte, vou estar mais acostumado a esse tipo de palco, com esse derby, assim. E sou capaz de jogar em qualquer estado, então...
0: Evet, derbiler inanılmazlar. Fakat sadece onlar da değil, bizim hem içeride hem dışarıda oynadığımız maçlardaki tansiyon da, seviye de çok yüksek olduğu için ben bunların her birini birer deneyim öğrenecek bir şeyler olarak görüyorum. Çünkü bunlardan çıktıktan sonra ilerideki maçlar için de kendimi çok daha güçlü, çok daha hazır hissetmemi sağlayacak. Fakat gerçekten inanılmaz maçlar oynanıyor.
4: Evet.
1: Birkaç tane böyle özel kişisel şeyi soracağım. İstanbul'da 24 saati böyle özetlerse nasıl geçiyor acaba?
0: Agora coisas mais pessoais, digamos, como passa o 24 horas um dia entre
1: onu şaşırtan şeyler oluyor mu?
0: E qual é a surpresa mais grande?
2: Me?
0: Ou surpresa?
2: Surpresa. É surpresa mais grande é o carinho de todas as pessoas, por exemplo, comigo, eu não esperava se ia ser, por exemplo, aqui quase todos gostam de futebol, para qualquer sítio que tu fores, vai ter sempre pessoas ali a falarem contigo, até... E o meu dia, passo o meu dia, se vamos treinar de manhã, corro, vou para treino, e quando eu voltar à tarde, fico em casa. Mas tenho miúdos lá no condomínio que são pequenos, meus amigos, às vezes vão lá em casa, me chamam, às vezes vou brincar com eles, jogar com eles, fazer algumas coisas com eles, que deixa eles felizes, ou às vezes ficamos lá em casa, fica a divertir com eles, passo o meu dia assim.
0: En çok şaşırtan şey, nereye gidersem gideyim, arabada veya herhangi bir yerde insanların benim yanıma gelip benimle konuşmak istemesi, bana ilgi gösteriyor olması, buna hala şaşırıyorum. Her seferinde benim bir günümde, eğer mesela sabah antrenman yapıyorsak, erken antrenmana geliyorum. İdman bittikten sonra da aslında eve gidip ailemle, kardeşlerimle oynamakla geçiyor. Onları mutlu etmeye çalışıyorum. Çok ilginç şeyler yaptığımı söyleyemem. İdmandan çıkıp eve gidip onlarla vakit geçirip...
3: Konsol oyunu oynuyor mu?
0: Você jogando console, jogo do computador?
2: Futebol, jogo futebol com eles. Jogo futebol no sintético. Às vezes, quando eu não tenho treino no meu dia de folga, vou lá, jogo com eles. Eles também não acreditam, às vezes, que estou mesmo a jogar com eles. Mas para mim é o importante, porque eles são crianças. Eu sei que eles gostam muito de mim e eles querem um dia ser jogador. E essa pequena coisa acaba por fazer diferença. Ir jogar com eles, eles vão acabar por motivar mais, acreditarem. E se jogarmos com ele, ele consegue jogar lá. Nós também um dia podemos chegar lá.
0: Bilgisayarından ziyade ben evimin yakındaki mahallemdeki çocuklarla futbol oynuyorum onlarla.

0: oradaki sentetik sahada. Çünkü her çocuk gibi ben de onlar gibi başladım ve onlar da benimle oynuyor olmaktan dolayı daha da mutlu oluyorlar. Onları mutlu ediyorum. Eğleniyoruz ve onlar da hayal kuruyorlar. Bu şekilde vakit geçiriyorum.
1: Son bir iki soru çünkü taraftar da artık üşümesini, ıslanmasını istemiyor.
0: Basta última pergunta, porque está chovendo
1: Não,
0: e os
1: problema,
0: adeptos
1: não, problema.
0: estão dizendo de deixa ele. Está chovendo.
1: Sağ içinde kendisinde güvendiği en önemli özelliği hangisi? Geliştirmesi gereken özelliği hangisi?
0: aqui dentro do campo, qual é o seu mais forte, a qualidade mais forte que você acha e a coisa que tem que melhorar mais? As duas coisas.
2: Mais forte. Pergunta difícil, né?
0: Bu zor bir soru oldu. En güçlü şeyim ne
2: Mais
0: acaba?
2: forte, mais forte.
1: Dinamizmi.
2: Se calhar dinâmico, eu consigo jogar em qualquer lado, em qualquer posição.
0: Herhangi bir pozisyonda, herhangi bir yerde oynayabilecek dinamizme
2: E
0: sahibim, bunu söyleyebilirim.
2: sou bom com a bola, proteger a bola, mas para melhorar. Eu acho que ainda tenho muita coisa a melhorar, mas isso é mais com o jogo, com o tempo. Só assim que eu consigo melhorar mais, porque são pequenos detalhes que consigo aprender durante o jogo, durante os treinos. Isso.
0: Topu iyi koruduğumu düşünüyorum. Başka bir güçlüyorum. Geliştirecek çok fazla yanım olduğunu düşünüyorum. Bunlar çok küçük detaylar belki ama her maç, her antrenmanda kendimde geliştirecek küçük ufak tefek şeyler bulup onların üzerine gitmeye çalışıyorum. Ama çok geliştirmem gereken şey var.
1: Türk yemekleriyle arası nasıl? En çok sevdiği yemek hangisi?
0: Comida turca. A comida turca.
2: Comida turca.
0: Se você gosta, o prato mais te gusta.
2: Por acaso, eu gosto de comidas turcas. Eu gosto mais de uma pasta, massa, tagliatelle, que é assim. Gosto muito dessa.
0: Türk yemeklerini de seviyorum genel olarak ama makarna bazlı şeyler, tagliatelle falan seviyorum.
3: Son sorumuz olsun. Galatasaray taraftarına burada ne gibi bir mesaj yollamak ister?
0: Agora sim, a última pergunta é qual a sua mensagem para os adeptos?
2: Os adeptos, primeiramente eu agradeço a eles e a todos os que me apoiam, não só eles, ou todos os que me apoiam durante essa caminhada, e especialmente também a minha família. E para eles, vamos contar com eles essa época, mais uma época. Todos nós juntos vamos conseguir, de certeza. Com eles somos mais fortes e vamos contar com o apoio deles. E eles também podem esperar o nosso máximo, vamos dar o nosso máximo para que eles consigam ser felizes de novo, como ano passado. É algo que eu quero viver muito de novo, e aqui principalmente no Galatasaray. E vamos contar com eles. E obrigado.
0: Öncelikle kendilerine çok müteşekkirim. Hem bana gösterdikleri destek, sevgiden ve aileme gösterdikleri sevgi ve destekten dolayı ve buna devam etsinler. Çünkü bizi çok daha güçlü kılıyorlar. Hem beni hem bütün takım arkadaşlarımı. Ve biz de elimizden gelenin maksimumunu verip bir defa da onlarla şampiyonluk kutlamak istiyoruz beraber. Çünkü ben de bu kutlamayı bir defa daha Galatasaray'la yaşamak için inanın çok hevesliyim. Onlar desteklerine devam etsinler. Biz de elimizden gelen en iyisini yapıyor olacağız tekrar şampiyon olmak için.
1: Hocam öncelikle kendisine sonra size çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Burada yoğun bir tempo içerisinde siz de özellikle bize vakit ayırdınız. Burada röportajda yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.
1: Evet arkadaşlar 90 artı dijitalde Galatasaray'ın önemli yıldız adaylarından bir tanesi Renato Niyaga ile birlikteydik röportajda. Merak edilen tüm soruları kendisine sorduk ve cevapladık. Kendisine bir kez daha teşekkür ederiz.
2: Teşekkürler. Haydi gala.
4: Kim ne dedi?
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Fenerbahçe Temmuz ayında turu geçtiyse başarılıdır, tamam. Aykut Kocaman da gelseydi Fred 11 olacaktı. Talişko oynayacaktı. Bu oyunculardan onlar da çıkılsın raporu verecekti. Ama Dünya Kupası, transferlerin adaptasyonu gibi konulardan dolayı tabiri caizse gerçek Fenerbahçe ile oynamayacaklardı. Ve şuna bakacaklardı. Oh, çok şükür turu geçtik. Kadro yapılanması, kamp ve yüklemesi, süreç yönetimi, transfer politikası.

0: kasidi şeyler var ya futbolda hani.
1: Bak siz bilmezsiniz. Daha doğrusu siz bilmeyebilirsiniz. Bu çok normal abi. Herkesin işi var, gücü var, bir ton derdi var abi. Buna böyle derinlemesine kafa patlatmak zorunda değilsiniz. Ama kendine spor yayıncısı diyorsa bir insan, hani dudağının şurasına şöyle kürdan koyacak abi konuşurken. Buraya böyle koyacak ki bazı şeyler çıkarsa ağızdan acıtsın burayı, tamam mı? Yani şimdi kehanette bulunabilirsin, ha bu da çıktı. Bu da bir yayıncılık normaline geldi. Bir kahinlik yapıyor. Lan zaten %50 ihtimal var. Sonra şey, kahraman olmak için. Yayıncıdan kahraman olmaz. Bak ben söylüyorum size. Yayıncı insanlar ne yapar? Yayıncı insanların fikri dünyasına pencere açar, konuyu kapatır. Ben İsmail Kartal'ı beğenmem mesela, tamam mı? Beğenmem abi. Ama Temmuz ayında da beğenmiyorum ya hani. Buna argüman olsun diye de futbolun doğasından uzak şeyleri toplayıp buradan bir yol yapmam. 38-40 oyuncuyla antrenman yapmak ne demek abi? Bir anlatın bana, ona göre eleştireyim ben de. 38 oyuncuya boru mu bu? Her başkan size şirin gözükecek diye takılınca ortaya bu korkunç tablo çıkıyor. E o zaman kim oynayacak maçta? En çok antrenman yapan oynayacak. En iyi çalışan 11'e girecek. Asensio niye oynamıyor? E dakika bir hocama güvenmiyorumu verirsen ikinci maçta o da oynar. Tamam. İsmail Kartal'ı beğenmeme sebeplerinden biridir mesela. Hep bir öyle bir onaylama makamı. Böyle. Hocam sensin sen. Hoca da sensin. Planlayan sensin. Bilen sensin. Tamam. Düzgün bir iletişimle al böyle bir heyecanlı taraftarı. Güzele yönlendir işte. Hani camia evladısınız ya. Bu yüzden hani bu tabir kıymetli ya. Psikolojisi de sosyolojisi de sende ya. Ama ne gördük? Demek ki bir elemede tüm sabır bataryaları tükenecek camianın yine. E o zaman olmaz ki işte. Kendine yayıncı diyen, gazetecilik faaliyetini bırakıp beğeni ve yorumların antenine öyle çekiyor mu kontrolü yapanlara meze olursun abi. Meze. Tamam. Bu kadar da ağır konuşuyorum. Henüz kadro mühendisliği bitmedi Fenerbahçe'de güzel insanlar. Hatta öyle böyle yük yok. Daha Beckham duruyor senin. Diego Carlos'tan çıkacaksın. Livakovic'in var. Amrabat'ın var. İstersen Musaban var. Belki Osterwolde'yi satacaksın. Fred'le ilgili İsmail Kartal kalacak sinyali verse de haberler öyle gelmiyor. E gidecek adam bak, ilk maçta iyi ama ikinci maçta 13 kez top kaybetmiş. Recep Reis'in bana verdiği nota göre. Bu da ne oluyor? Orta saha yükünü Gendouzi'nin sırtına bindiriyorsun. E sadece formasyon işi değil ki bu. Belirsizlikte sahanın içinde her türlü belirsizlik olur. Kerem Aktürkoğlu da ezdi mi topları? Ezer. Daha ritim tutturamaması normal onun için. Çok erken yani, ezer. Bir süredir onun için işler kötü gidiyor, ezer. Yerine Leao yazılıyor ediyor. Ulan acaba ben ne olacağım diye düşünür, ezer. Ki anksiyeteli biri zaten. Dünya Kupası'ndan döndü, ezer. Yani normal. Semedo var sonra yine aynı, bakın. Brown'un mecbur kalacağı bir takım var şu dakika. Yani inşaat devam ederken bu apartmanın girişi niye çamur ya diye soramazsın abi. Aldık neticeyi dersin, bereket versin, devam edersin. Ha bazı çıkarımlar yaparsın, konuşuruz. Futbol zaten konuşturur, o açıdan güzel. Biz de arkadaşlar bana geldi. Beraber izledik maçı. Biri dedi ki ya ne kadar gömülüyor bu takım arkadaş ya. Rakip istediği zaman dedi Fenerbahçe'yi geriye itebildi ki, hani böyle bir rakipten bahsediyoruz hani dedi. Öbürü dedi ki ya aynen ya, Mert Günok maçın adamı oldu dedi. Rakip dedi özellikle seken toplarda işte sürekli dönen topu alabildi. İşte buradan şutlar çıkardı. Fenerbahçe yani Allah korudu dedi falan. Her açıdan çok zorlandık dedi. Der. Bizim Recep Reis dedi ki mesela bu takıma büyük bir yatırım yapıldı abi. Kanat forvet transferi yapıldı ama niye bu kadar az pozisyona sokuluyor? Niye pozisyonların içerisinde çok az yer alıyor? Ve şunu sormak lazım dedi. Niye bu kadar çizgiye basıyor? Özellikle 60 sonrasında hani oyun çok fazla çizgiye bastırıldı. İç koridora giremedi neredeyse falan. Yani bir kullanım geriliğini söylüyor. İşte oyuncu demoralize olmasın abi diyor. Hani zaten Fenerbahçe'nin diyor manik depresif ortamı var. Bir anda 180 derece dönmesin falan diyor. Şimdi bunlar konuşulur. Bunlar tenkit derseniz yapılır abi. Ama ben bundan bahsetmiyorum zaten. Ben de oturunca aynı arkadaşlarla kıyas ettim. Hani burada da söyleyeyim. İsmail Hoca en son görev aldığı sezonda Fenerbahçe bir oyun oynatıyordu. Ve bu oyun çok erken başlamıştı. Hani öyle geç zamanları bulmamıştı. Hatta sona doğru böyle biraz tıkanmaya başlamıştı. Orada ama işte şey dedim, fark yaratacak Ferdi gibi bir isim vardı. Bir de yoğun baskıda kullanabileceğim bir Şimanski gerçeği vardı falan filan. İşte teknik kapasite, baskı gücü olarak Bugünkü orta sahayla bir kıyas ettik. Dedim ki ben yine benzer bir orta sahaya sahipsin falan. Ama ben sahipsin diyorum. Kante'yi tefe koyanları görüyorum internette. Ondan sonra çıldırıyorum abi. Adam ligin ikinci yarısında geldi. Tüm orta saha istatistiklerinde yani birçoğunda lige damga vurdu ya. Bunları da görün be kardeşim. Bunları da bir görün yani.
0: Neyse.
1: Oturmadı yani normal olarak. Oradan devam edeyim. Hatta geçen Ersun Yanal hatırlıyor musun? Bize özelde bir şeyler söylemiş. Şimdi söyleyince hatırlayacaksın. YouTube kanalında anlattı. Audi Cup'ta dedi Dirar'ı sol bek oynattık. Çocuk küfür yedi ağlayarak çıktı dedi. Ben de oynatmak istemiyorum ama başkası yok elimde. Karşıda Bayern var, Real var. Mağlup olunca da bu takımın kondisyonu yok dediler diyor. Şimdi o zaman yokluk vardı. Şimdi de karmaşa dönemi. Ama Türkiye'de Temmuz ayı da inşa dönemi. Maalesef keşke öyle olmasa. Ama baksanıza 4 senenin şampiyonu Galatasaray'ın başkanı bile Eylül'ü işaret ediyor. Sakin olun diye. Bu kafalarla nasıl olacak ki zaten? Mantaliteye bak. Onun için çok da uzatmayayım. Zaten bak ben de Temmuz rehavetindeyim mesela bir söyleyeyim. Valla öyle çok bir şey yapasım da yok da neyse. Hindistan Başbakanı vardı Indira Gandhi. Bizde ismi yanlış anlatılır da. Bir gün bir konuşma yapıyor, çalışmayla ilgili bir anı anlatıyor. Diyor ki büyük babam iki tür insan bulunduğunu söylerdi. İşi yapanlar ve yapılan işten kendilerine pay çıkaranlar. O benden birinci grupta yer alarak çalışmamı istedi. Çünkü orada diğerinden daha az rekabet vardı diyor. Tamam. Kendine pay çıkaranlar, ekmeğinin peşinde olanlar. Sosyal medya kullanana yayıncı dediğimiz günlerdeyiz. Sapla saman karıştı. Daha da fazla bir şey söylemeyeyim yani. O yüzden ben zaten erken emekli olmaya karar verdim bu sebeplerden. İkincisi de İsmail Kartal olsun. Nacizane tavsiye. Uçmayan kuş kolay vurulur. Haberiniz olsun hocam. Burası Türkiye, burası Fenerbahçe. Kadro içinde şunu söyleyeyim. Kalede Ederson okey. Ama beklerin kurgusunun şekillenmesi lazım daha. Stoper oturdu. İyi de başladılar. Ake, Skriniar falan. Hani baskıyı öne çekip çizgi öne çıkardığın zamanlarda biraz sorun olacaktır da. Şu dakika bunu yapacak bir şey yok. Gelecekte upgrade belki. Bir yerli stoperle orada rotasyon tabii. Orta sahayı ben kantesiz düşünmezdim. Düşünmem. Fred'den falan mecburi çıkışlar. Mert Müldür bu arada kesin kalıyor. Sol öne zaten Leao düşünülüyor artık sır değil. U23 kontenjanından da işte Archie Brown Şerif kalacak ya. Mecbur. Kalanını gönderip bir tane daha belki genç santrafor mesela. Bir tane de sağ beki genç U23. Bence cillop olur yani. Onu söyleyeyim. Biraz fizikselliğe de iyi gelir. Çünkü futbolun bu yeni doğalına da uygun davranmak lazım. Yani öyle şimdi dünkü gibi topu ayağını isteyen sırf ayakçılarla olmazmış. Öyle maalesef öyle yani. Şimdi uzaktan şutlara bak laf lafı açıyor. Şunu da söyleyeyim öyle bitireceğim kusura bakmayın. Uzaktan şutlar ölmedi mi canlar? Mesela Premier Lig'de 2005-2006 sezonunda tüm şutların %48.2'si ceza sahası dışından atılıyordu. Neredeyse her iki şuttan biri uzaktan geliyordu. 24-25 sezonuna bir baktık. Ceza sahası dışından atılan gollerin toplam gollere oranı %11.5'a düşmüş abi. Yani Premier Lig tarihinin en düşük rakamı bir de Premier Lig yani. Ortalama şut mesafesi son 12 sezonda yaklaşık 2.5 yard azaldı. 2006-2007'de ortalama şut mesafesi 19.3 yard. 23-24 sezonda 16.2 yarda geriledi. Yani ortalama şut artık ceza sahasının içinden geliyor, dışından değil. Bunun arkasında ne var? Expected goals modeli. Yani bir şutun gole dönüşme olasılığını hesaplayan matematiksel bir araç. Ve bu araç ceza sahası dışından atılan o standart bir şutun gole dönüşme olasılığını %2 ile 5 arasında konumlandırıyor. Buna mukabil 6 pas içinden yapılan bir vuruşun olasılığı %70 ile 85 arasında. Arada uçurum var. Dolayısıyla modern futbol mantığı şunu söylüyor. Niye %3'lük bir şansı denesin ki? Topu taşı, kenardan ortala at, kesme pas at, 6 pasa en o %70'lik şansı kullan. Matematiksel olarak şimdi bu argümanı çürütemez. Ama futbol nasıl bir oyun? Matematik sınavı değil ki bu. Orada ne var? XG modelinin en büyük zafiyeti bence. Şutçuyu görmüyor abi. Yani her şutu atan kişiden bağımsız olarak değerlendiriyor modeli. Ceza sahası dışından atılan bir şutun XG değeri 0.03 ise o şutu atan kişi Juninho da olsa, ikinci amatör kümeden bir oyuncu da olsa model aynı rakamı veriyor. Ama 77 tane serbest vuruş golü var Juninho Pernambucano'nun. Carlos'un Fransa'ya attığı 40 metre var değil mi? Attığı gol fizik kurallarını tartışmaya açtı. 130-140 kilometre işte imkansız bir öyle gitti. Paul Scholes United formasıyla 100'ün üzerinde Premier Lig golü var. Haklı sayılır bir kısmı ceza sahası dışından. screamer tabir edilen

vuruşlar. Gerrard'ın West Ham finalindeki golü, Olympiakos'u attığı gol var. Liverpool tarihinin dönüm noktaları. E şimdi bu oyuncular XG modelinin ortalama dediği kategoriye sığmıyorlar. Ve asıl mesele de bu. XG modeli ortalama üzerinden çalışıyor ama futbolu futbol yapan şey ortalama dışı olanlar zaten. Yani uzaktan şut attın. %97'si girmeyebilir. Ama o %3 abi o futbol tarihine gidiyor işte. Unutulmaz an oluşturabiliyor. Ve o anları yok etmek

0: savunmayı bloktan çıkmaya zorlayabilirsin. Geride alan açabilirsin. Rakibe psikolojik baskı kurabilirsin. Ulan bu adam her yerden vurabilir falan filan. Tereddüt ettirirsin savunmacıyı. Alanı terk ettirirsin belki. O markajı bozarsın belki. Maçın ritmini değiştirirsin belki. O monoton top dolaşımını kırarsın belki. E ne oldu, bunlar da ölçülmüyor. Ama maç sonucunu etkiler mi? Etkiler abi. Neyse, yani takımlar uzaktan şut çekmemeye başladıkça ne oldu? Onu diyeyim. Herkes topu ceza sahasına taşımaya çalıştı. Herkes bunu yapmaya çalıştıkça savunmalarda ceza sahasını daha sıkı korumaya başladı. Kısır döngü abi. Düşük blok savunması yapıyor takım. 10 sağ oyuncusu tamamı topu gerisine çekiliyor. Bek oyuncuları stoper gibi içe kayıyor. 5'li ya da 6'lı savunma hattı oluşuyor. 10-15 metreye kadar daralma var. Ceza sahası böyle kale gibi oluyor. Hücum eden takım ne yapacak? Topu kenarlarda dolaştıracak. İşte geriye pas atacak. Tekrar kenara açacak. Yeniden geriye pas. 90 dakika boyunca böyle onu izliyorsun. Şimdi bu izlediğin şey monoton döngü olunca vazgeçiyorsun izlemekten. Dünya Kupası'nda gördüğümüz gibi. Buradaki ironi şu. Takımlar daha verimli olmak için uzaktan şutlardan vazgeçti ama savunmalar sıkılaştı böyle olunca. Pozisyon bulmak zorlaştı. Verimlilik böyle paradoksal biçimde azaldı. Çünkü karşınızda duvar var. O zaman o duvarı sadece kısa paslarla, kesme toplarla aşmaya çalışırsan o daha düşük olasılık oldu şimdi. Eğer elinizde Messi gibi böyle yarım metrede drop atacak oyuncu varsa o ayrı. O zaman uzaktan vurma ama uzaktan şut tehdidi oluşturmuyorsa savunmanın yapması gereken tek şey kasılmak, beklemek. Ama bir Scholes, bir Lampard, bir Gerrard, bunlar topla buluştuğunda kalecinin o kalbine o korku düşüyorsa savunmacılar çıkmak zorunda kalıyordu. Hat açılıyordu, arada boşluklar ortaya çıkıyordu. Uzaktan şut o yüzden sadece bir gol yöntemi değildi. Yani bence taktiksel bir silahtı, bir alan açma aracıydı. Ama savaşın dinamikleri değişti. Ve işte burada mesele bireysel tercihten çıkıp endüstriyel bir krize dönüşüyor. Ve araştırmalar diyor ki Z kuşağı taraftarının sadece %30-31'i maçları baştan sona izlemeyi tercih ediyor. Peki ne oluyor %34-%50 arasında bir değişen bir kesim var. Onlar özet görüntü izliyorlar, kısa klip izliyorlar. Peki bu yetişkinlerin %74'ü ne yapıyor? Spor içeriğini sosyal medya platformlarında tüketiyor. Instagram'a giriyor, Twitter'a giriyor falan. Öyle olunca da ne oluyor? Burada paylaşım yapan modeller kral oluyor. Ve her maça gladyatör muamelesi yapınca antrenman bilimiymiş, konjektürmüş, fikir inşasıymış. Hiç önemi kalmıyor abi. Yani Kante'yi al abi bakma parasını diyenlerle bugün hani bu maliyetler fazla abi Kante gitsin diyebiliyor. Önemli değil çelişmek. Bunun için gerçi derdin fizikselle anlatmakta da belki bunu da araya sıkıştırmak lazım geldi. Talişka'yı da göndermen gerekebilir. Fiziksellikten kastım oydu yani. Çünkü futbolda Maverick yani sistemin dışında hareket eden, kuralları zorlayan, öngörülemeyen oyuncu tipi yok oldu abi. İşte o klasik 10 numara rolü öldü diyorlar ya. Serbest dolaşan yaratıcı oyuncu ölüyor. Herkes sisteme hizmet etmek, defansif görevleri yerine getirmek, atletizm, işte riski minimize etmek zorunda. Ve o tabii seyirlik değerini de minimize ediyor da. İsmail Kartal'ın da Lea olsun, Greenwood olsun ama İrfan da benim canım ciğerim, şuraya da Talişka falan deme lüksü yok. Bunların da birer hemen karara bağlanıp saha içindeki tercihlere de bu arada bu haliyle dönüşmemesi çok önemli. Çok önemli. Yani ben diyeceğimi demiş olayım da yine siz zaten bildiğiniz gibi yapınız tabii ama bu yol iyi bir yol değil. Bahsettiğimiz bu ağız da hiç iyi ağız değil. Haberiniz olsun. Eyvallah.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
5: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün tabii bu hafta sonu programımızda birçok konuyu ele alacağız. Birçok konukla beraber sohbet edeceğiz. Ancak Sayın Aziz Yıldırım'ın da programımızın bir kısmında çıkıp açıklamalarda bulunacağını bir kez daha vurgulayalım. Çünkü şu anda Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu heyecanı yaşanıyor. Yüksek Divan Kurulu'nun

0: bir gözümle takip ediyorum ama biz yine içeriğimize devam edelim. Biz Selim Hoca ile beraberiz. Selim Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk herkese, iyi hafta sonları.
0: Selim Hocam böyle dinamik bir giriş yapmak istiyorum ama belli başlı spor kanallarından şöyle bakıyorum, manşetlere bakıyorum. Muhammed Salah haberleri hala da yazılıyor. Şu anda Trabzonspor'a yazılıyor. Selim Hocam ne oluyor? Süreçte ne oluyor?
1: Ya şu anda Trabzon'a yazılıyor Salah ama ben şu anda iki tarafın da, yani biz aslında şurada şöyle başlayalım. Geçen hafta bir Salah bitmiş esprisi yapmıştık aldığımız bir istihbarat üzerinden. Aslında biz hala haberimizin arkasındayız. Ben Önder Özen'in açıklamalarına rağmen Beşiktaş'ın hala masada olduğunu ve aslında Önder Özen'in açıklamalarının da bir pazarlık masası stratejisi olduğunu düşünüyorum. Yani Trabzon'a bugün haberinin çıkması enteresan. Bu bana biraz Salah tarafının da bu transfer pazarlığında bir koz elde etmeye çalıştığını hissettirdi. Ben açıkçası Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın böyle maliyetli bir transfere izin vereceğini, böyle bir transferin altına imza atacağını pek düşünmüyorum açıkçası.
0: Ya iki kere de yalanladı zaten Trabzonspor, hala da.
1: Evet.
0: Baya baya haberler çıkıyor. Yani bu biraz menajerlerin stratejisi mi hocam? Yani siz bunu tabii ki daha iyi bilirsiniz ama bu menajer stratejisi midir? Yani bu olur mu yani böyle şeyler genelde?
1: Olma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey de var. Hani Trabzonspor'da şu anda transfer pazarında olan sözleşmesi bitmiş bir oyuncunun şartlarını öğrenmek istemiş olabilir. Bildiğimiz gibi Ulay'ı Fiorentina'ya sattı Trabzonspor'a yüksek bir meblağa. Şu anda oradan elde edilmiş bir fon var. Bu fonun değerlendirilmesi hususunda yani Salah transferinde de devreye girilmiş olabilir. Ama ben bunun biraz daha oyuncunun şartlarını öğrenmek ve aslında böyle bir ihtimal varsa en azından nasıl bir maliyette çözümleneceğini öğrenmek için olduğunu düşünüyorum Trabzon cephesinde. Salah cephesinde de Trabzonspor'la yapılan görüşmelerin Beşiktaş'la olan transfer masasında el arttırmak için kullanıldığı kanaatindeyim. Yani biraz daha böyle yorumlarım bu durumu. Ben Trabzon'un çok ciddi bir şekilde ilgilendiğini ve Trabzon'un en önemli transfer adaylarından birinin Muhammed Salah olduğunu pek düşünmüyorum açıkçası. Başkan da bunu doğruluyor zaten.
0: Yani %100 yani Selim Hocam zaten benim de tabii ki hem sizin gibi önemli bir referansımız var. Yani aynı zamanda birçok gazeteci ve vesaire hatta medyada yer almayan biraz daha Beşiktaş yönetimine yakın isimlerden de duyduğumuz üzere yani Muhammed Salah işinin sizinle de konuştuğumuzda biraz daha hani aslında konuyu daha da nihai bir yere doğru götürmüştük. Yani nitekim evet tabii ki belli başlı transferler birazcık gecikebiliyor. Peki hocam yani şöyle bir ihtimal de var mı? Yani şimdi Muhammed Salah tatil yapmak istiyor ve Muhammed Salah kampa gelmeden esasında bu süreçte hem tekliflerde birazcık teklif yükseltmek hem de şöyle hani bu antrenman döneminde oyuncu da ki zaten hani Dünya Kupası'nda da Dünya Kupası sürecinde de birçok oyuncu da tatil yaptı diyelim. Selim Hocam yani oradaki o tatil penceresini mi biraz da değerlendirmek istiyor Salah diye sormak isterim size.
1: Yüksek bir tempodan çıkmış oyuncu. Hani Premier Lig oyuncusu. Liverpool'un zaten bu sezon kaç maça çıktığını hepimiz biliyoruz. Bir Bodrum'da olduğu haberleri de gelmişti Salah'ın bu arada. Hani oyuncunun bizim ülke topraklarında olması da bu arada hani transfer görüşmelerini biraz daha kolaylaştırıyordur. Hani oyuncuya şu anda daha ulaşabilir olduğunu düşünüyorum Türk takımlarının iletişim anlamında. Hani hazır buradayken ya da hani şu anda burada mı kendisi bilmiyorum ama hani irtibat en azından buradayken kurulmuştur diye düşünüyorum. Bir yandan da oyuncu şu anda kendisi için en ideal transferi arıyordur. Bunun için de bir sürü takımla görüşmesinde bir problem görmüyorum. Fakat özellikle Trabzonspor'la görüşülmesinin biraz Beşiktaşlı olan transfer hikayesinde de koz olarak kullanılmak istediğini düşünüyorum. Yani birazcık böyle okudum bu haberi.
0: Şöyle bak, Bülent Bey yazmış, bir dinleyicimiz yazmış, demiş ki Salah Trabzon görüşmesi konuşuluyor, doğru mudur demiş ki Siz de doğruluyorsunuz hocam değil mi?
1: Bülent Bey, ben açıkçası kişisel bir haberim yok şu anda. Benim elime ulaşan bir şey yok. Salah'ın Trabzonspor'la görüştüğüyle alakalı. Zaten Sayın Başkan Ertuğrul Doğan da bunu yalanlamıştı. Fakat ya biz de haberleri bugün gördük. Yani görüşüyor olabilirler pek tabii ki, ama tekrar yineleyelim. Yani Trabzonspor'un mali yapısı içerisinde, aynı zamanda transfer stratejisi içerisinde Muhammed Salah transferi biraz yabancı kalıyor gibi hissediyorum. Ben pek gerçekliği olduğunu düşünmüyorum bu transfer ihtimalinin.
2: Çok katılıyorum. Peki Selim hocam, Selim hocam, yani sizin çok iddia ettiğiniz, hani Beşiktaş'a iddia ettiğiniz bir durum vardı Salah yönünde. Haklının acelesi yok mu dememiz gerekiyor?
1: Haklının acelesi yok. Ben yayının başında da söylediğimiz gibi Salah haberimizin arkasındayım. Yani zaten böyle yıldız oyuncuların transferi de hemen hadi Temmuz'da, Ağustos başında bitirelim, kampa dahil edelim, biliyorsunuz bizim ligimizde pek olmuyor. Oyuncular transfer pazarında Avrupa'nın 5 büyük liginde bulabileceği en yüksek kontratı arıyor. Onun dışında yani ligimize gelmek için farklı tereddütleri olabiliyor. Ben Salah transferinin gerçekleşeceğini düşünüyorum bir noktada, ama bunun da yine yaz arası sonuna kadar olacağını, bizim hani önümüzdeki yakın gelecekte bununla ilgili bir hani konunun kapanması gibi bir şey görmeyeceğimizi, hani bu konunun biraz da tabiri caizse sakız gibi kullanılıp transfer pazarlıklarında ele alınacağını düşünüyorum.
0: Selim hocam, şimdi tabii ki sizinle her zaman yayın öncelerinde de azıcık sohbet ederiz veyahut da konu başlıklarımızı belirleriz, ama sizden de aldığım aslında yetkiye dayanarak, normal şartlarda tabii ki Selim Hoca ile her zaman Galatasaray'ı konuşuruz, ama Beşiktaş penceresine girmek istiyorum. Yani Beşiktaş tarafıyla alakalı hocam söyleyecekleriniz var mı? Özel bir haberiniz var diye aslında duydum. Dilerseniz aslında özel haberinizle başlayalım. Ondan sonrasında tabii ki konuyu tabii ki dallandırıp budaklandırırız diye düşünüyorum. Hocam,
1: ben Beşiktaş'ın hala forvet transferinde çok yıldız bir isimle görüştüğünü duydum. Bu oyuncu maliyetli bir oyuncu. İsim vermeyelim ama daha önce İtalya Ligi'nde oynamış bir oyuncu. Zaman zaman magazinel olarak da gündeme gelmiş bir oyuncu. Yani forvet transferinde bu profilde bir oyuncu alınacağı haberini ben aldım. Beşiktaş'taki kaynaklardan iletildi bu. Onun dışında genel olarak Beşiktaş'tan bahsetmek gerekirse, sezonu Michelin maçıyla açtı Beşiktaş. İskandinav takımları hepimizin bildiği gibi sezonu erken açıyor ve genellikle kadro yapısında fiziksel kapasiteleri yüksek oluyor. Her zaman bizim temsilcilerimiz için de zorlu rakipler olmuşlardır. Turu gol yemeyerek geçmeleri bence etkileyiciydi. Yine takım içinden bana iletilen haberlere göre sezon başı kampı oyuncular için zorlu geçiyor. O yüzden bu iki maçın biraz daha kontrollü oynandığı bilgisini aldım. Hani Vincenzo Montella bir yükleme yapıyor belli ki. Onun dışında şunu söyleyelim. Biz muhtemelen Beşiktaş'tan İtalyano'nun teknik direktörlük tarzıyla uyumlu olacak şekilde ofansif ve baskılı bir oyun izleyeceğiz sezon boyunca. Zaten tepeye oynamak isteyeceklerdir ve hani ligimizde de bu taktiğin tepeye oynayan takımlar için etkili olduğunu zaten biliyoruz. İtalyano'da şöyle bir teknik direktör, bunu da altını çizelim. Yüksek presli ve baskılı bir oyun oynandığı için oyuncular fiziksel olarak zorlanıyor ve teknik direktör de daha derin bir kadro istiyor. Rotasyon yapabilmek için daha geniş ve hazır bir kadroyla çalışmaya önem veriyor. Bologna ve Fiorentina dönemlerinde arka arkaya 100'den fazla maçta ilk 11'ini değiştirdiğini görüyoruz biz Vincenzo Italiano'nun. Dolayısıyla ben Beşiktaş'ın transferde şu anda biraz frene basmış gibi görünse de birkaç tane daha hazır isim takıma katacağını düşünüyorum. Bu arada yeni transferler Salih ve Nübel'in ne kadar kilit isimler olduğunu gördük. bu daha önce de söylediğimiz adı

0: önce yüksek baskılı ve geride açık vermekten çekinmeyen bir oyun stili için Nübel gibi bir sweeper keeper ile oynamakta çok büyük fark yaratıyor. Bunu da zaten Michigan maçlarında bir fragmanını gördük diyelim.
1: Selim hocam, yani açıkçası çok çok güzel yorumladınız. O yüzden sizi yani bölmek zaten ne haddime ama tabii ki Beşiktaş'ı konuşuruz. Beşiktaş'ı yorumunu yaparken çok da bölmek istemedim. Aralarda bir iki tane daha soru sormak istiyorum. Şimdi sizin tabii ki bir duyduğunuz istihbarat dolayısıyla bir İtalya'dan bir forvetin altını çizdiniz. Yani bu oyuncu, ben en azından ben bir isim sorayım çünkü çok fazla gündemi de meşgul etti. Yani Vlahovic mi bu isim, İtalya'daki isim? Çünkü çok fazla gündemi meşgul ettiği için en azından o şekilde soralım. Vlahovic'se bizi doğrularsınız Selim hocam, çok sevinirim. Başka bir isimse lütfen hocam sizde kalsın.
0: Ben bu konuda şimdilik bir yorum yapmayayım. Çünkü peki, hani Beşiktaş yönetiminin transferlerde çıkan isimler dolayısıyla medyada ve sosyal medyada çıkan isimler dolayısıyla transfer masasında zorluklar yaşadığını, biraz da bununla ilgili serzenişte bulunduğunu biliyoruz. Ya ben şimdi bir isim, yani evet doğrulayabileceğim bir isim var aslında ama şimdilik doğrulamamayı seçeceğim.
1: Peki, peki hocam.
0: İtalya'dan diyelim santraforumuz ve fiziksel kapasitesi yüksek bir santrafor olacak Beşiktaş'ın santraforu diye duydum. Ohun da biraz daha yedek forvet veya kanat forvet şeklinde kullanılacağı bilgisi de ulaştı bana bu arada.
1: Peki hocam şöyle bir şey de size sormak istiyorum. Sonra dinleyicilerimizin tabii ki bir teveccühü var zaten size karşı. Onların da mesajlarını iletirim hocam ama şöyle bir ihtimal mi? Yani kanat forvet dediniz. İşte tepede o Beşiktaş'ın alacağı yeni santrafor sol kanatta misal mesela Ohtan bahsedebiliriz. Çok ofansif oynaması gerektiği zamanlar Beşiktaş'ta böyle bir şey görebilir miyiz diye sormaya çalışıyorum. Önde forvet, solda o, arkasında da Trossard'la Orkun'un çift 10 gibi oynadığı, yani aslında 4-1-4-1'in çok daha ofansif varyantlarını görecek miyiz hocam Beşiktaş'ta diye sorayım.
0: Önce Trossard'dan bahsedelim isterseniz, konu açılmışken. Hem 10 numarada hem kanatta oynayabilen bir oyuncu. Ama orta saha rotasyonu biraz daha kalabalık şu an Beşiktaş'ın ve Orkun Kökçü gibi çok önemli versatil bir oyuncusu var. Ben Trossard'ın sezon başında önce kanatta değerlendirilip bu bahsettiğimiz forvetin ileride oynayıp zaman zaman Oh'un sağ kanatta değerlendirileceğini düşünüyorum. Şu anda Beşiktaş'ın sağ kanatta opsiyonları kısıtlı. Salah transferinin arkasındayız haberimizin diyoruz ama hani transfer döneminde ne olacağı da pek belli olmaz. Ben Oh'un öncelikle kanat forvet olarak bazı maçlarda değerlendirileceğini, çünkü şu anda forvet transferiyle ilgili bahsettiğimiz isim de yüksek profilli bir isim. Ona önceliklendirecektir kadroda diye düşünüyorum. Oh'un biraz daha sağ kanat forvet rolünde destekleyici bir oyuncu olarak kullanılacağını duydum. Zaten tempolu bir oyuncu. Fiziksel kapasitesi de yüksek bir oyuncu. Hani Koreli oyuncuların zaten önemli özelliklerinden biri oluyor.
1: Genelde öyle oluyor. Doğrudur hocam.
0: Biraz daha kenarda da değerlendirilebileceği haberi bana iletildi.
1: Selim hocam, sorulara geçmeden önce şöyle Yenal Bey'in bir mesajı var. Umarım iyi yayınlar demiş. Umarım Salah Arabistan'a gider. Orada Cristiano Ronaldo'dan şöyle bir nasibini aldıktan sonra maliyeti düşer. Biz yine dünyanın parasını sonradan veririz ama biraz maliyeti düşer, öyle gelir falan gibi bir yorum yapmış. Şaka tabii demiş. Fitse gelsin demiş. Fit olacaksa. Salah'ın fitlik durumuyla alakalı hocam bir bilginiz var mı? Yani Salah'ın şu anda böyle bir fiziksel kondisyonunun düşme gibi bir söylentileri çok fazla dönüp dolaşıyor. Hocam siz tabii ki belli başlı tabii verilere de sahip olan bir insansınız. Yani sizin aldığınız istihbarata göre Salah'ın şu andaki fizik durumu nasıldır hocam? Size bir soralım.
0: Yani Salah'ın fizik durumundan açıkçası haberim yok ama şöyle bir yorumda bulunabilirim konuyla ilgili. Yani Salah'ın Liverpool'da yıllar içinde yaşadığı düşüşü takip ettik hepimiz. Fakat düşüş yaşamaya başladığı yer çok yüksek bir nokta. Yani fiziksel kapasitesinin ne kadar kuvvetli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Premier Lig oyuncusu, Liverpool oyuncusu. Dolayısıyla

0: hani her ne kadar fiziksel bir düşüş yaşasa da ben ligimizde pek zorlanmayacağını düşünüyorum Muhammed Salah'ın.
1: Selim hocam, şimdi bir tane daha Mete Bey'den bir mesaj gelmiş. Demiş ki Mete Bey, 141 maç sonra iki defa arka arkaya aynı ilk 11 ile ilk defa çıkan bir hocaya sahip Beşiktaş demiş. İlginç ve çok güzel bir bilgi vermiş. Yani Vincenzo Italiano'nun genelde kadroları böyle biraz daha fazla oyuncuyla veyahut da daha fazla rotasyonla kullanmayı sevdiğini ifade etmiş. Doğru. Selim hocam, yani böyle bir bilgimiz var mı? Beşiktaş'ta çok fazla rotasyon görecek mi? Son sorumuz olsun. Sonradan tabii ki sizin daha da uzmanlık alanınız Galatasaray'a geçmek de isterim ama son sorumuz böyle olsun.
0: Bunu zaten az önce Bologna ve Fiorentina dönemlerinden bahsederken hocanın belirtmiştik. Dinleyicimiz de zaten ekleme olarak söylemiş. Yani maç sayısını söylemiş 142 diye. Çok doğru. Hoca, yani daha doğrusu Vincenzo Montella diye hitap edelim. Çok yüksek baskılı ve geride alan vermekten çekinmeyen bir futbol mentalitesine sahip. Dolayısıyla fiziksel olarak oyuncular maçlarda zorlanıyor. Bunu da rotasyonla giderebiliyorsunuz biliyorsunuz. Doğru rotasyonlar yaparak, doğru oyuncuları doğru maçlara saklayarak siz pres gücünüzü koruyabiliyorsunuz. Böyle olunca da böyle 142 maçta ilk defa iki maç üst üste aynı kadroyla çıkılan bir görüntü oluyor. Ben Mitchell'in maçında kazanan kadroyu bozmamasını şaşırmadım açıkçası. Zaten dediğimiz gibi çok da kontrollü geçti maçlar. Gol yemeden kazandı Beşiktaş takımı. Bakalım ligin hazırlık aşamalarında ve başlangıç aşamalarında nasıl performans gösterecekler.
1: Hocam tabii ki merak ediyoruz. Bir günde sizinle beraber yan yana bir Beşiktaş veyahut da bir Galatasaray müsabakasını takip etmek veyahut da bir Fenerbahçe müsabakasını takip etmek tabii ki benim için bir onur olur. Hocam tabii ki hazır sizinle konuşuyorken yani Galatasaray tarafına da geçmek istiyorum. Şimdi Galatasaray'da Lezli Ugeçukwu hamlesi gerçekleştirildi. Hocam şimdi Leao konusunda bir çalım hikayesi mi var? Yani Fenerbahçe istiyor mu? Galatasaray istiyor mu? Yani orada kızışan bir tablo mu söz konusu? Hocam şu Leao düğümünü, bize bu kör düğümü böyle birazcık daha ferahlatabilir misiniz? Bir iki tane ipi oradan böyle aradan çıkararak bize daha temiz bir bilgi verebilir misiniz hocam? Siz
0: de. Düğümü bir çözelim. Şimdi geçen hafta konuştuğumuzda Leao hakkında burada bir transfer çalımı hikayesinin aslında olmayacağını, Fenerbahçe'nin kadro yapısı ve eksikliklerine daha uygun bir oyuncu olduğunu söylemiştik. Fakat geçtiğimiz haftadan bugüne benim bu konudaki fikrim birazcık değişti. Çünkü Barış Alper Yılmaz için Everton yetkililerinin İstanbul'da olduğu haberleri yazıldı. Bu konuda da istihbaratımız var. Orada bir transfer görüşmeleri sürüyor, ona da değiniriz. Şimdi Barış Alper'in takımdan ayrıldığı denklemde bu sefer Galatasaray'ın kadro yapısı, Rafael Leao gibi fiziksel kapasitesi yüksek bir oyuncuya daha çok ihtiyaç duyuyor oluyor. Ve bu durumda aslında ne olmuş oluyor? İki takımın da şu anda Rafael Leao'ya gibi bir oyuncuya ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor. Böyle durumlarda da bir transfer çalımı hikayesi izleyebiliriz diye düşünüyorum. Yalnız ben Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz satışına neredeyse şartlanmış bir transfer olacağını düşünüyorum. Leao transferinin, hani o görüşmeler olumsuz sonuçlanırsa ve Barış Alper takımda kalacaksa Leao transferinden vazgeçilebileceğini düşünüyorum hala. O zaman biraz daha Fenerbahçe'ye yakın görürüm. Ama Barış Alper'in satışı da ne kadar Galatasaray takımı için doğru olur? Hani biz seninle daha önceki zaten istişarelerimizde şey diye konuşmuştuk. Bu takımın aslında önemli önce takımın korunması ve bir kaliteli 10 numaranın transfer edilmesi şeklindeydi.
1: Doğru hocam.
0: Şimdi siz takımınızın bel kemik oyuncularından bir tanesinden kaç paraya olursa olsun vazgeçiyorsunuz. Ayrıca Türk kontenjanında milli takım oyuncusu. Biraz ben Leao transferindeki hareketliliğin Galatasaray tarafında Barış Alper'e gösterilen ilgi kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bir transfer çalımı hikayesine geçen haftaya kıyasla daha yakınız.
2: Radyo Gol.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Selim hocam, şimdi benim aldığım bir istihbarat var. Yani de yayında paylaşayım. Belki siz beni doğrularsınız veyahut da yanlış duymuşsun canlı şeklinde. Tabii ki bilgimi belki düzeltebilirsiniz ama Leao konusunda oyuncu tarafıyla Galatasaray'ın daha yakın olduğunu, yani oyuncu tarafı Leao tarafı Galatasaray'la bir tık daha daha anlaşılabilecek bir noktada olduğunu ama kulüpler bazında da Fenerbahçe'nin Milan'la daha yakın olduğu gibi bir istihbarat aldım. Hocam doğrular çok mısınız doğru. Veyahut da ne yorum söylersiniz bu konuda?
2: Çok doğru. Bunun da çok basit bir sebebi var. Şu anda bildiğimiz gibi Galatasaray yönetimi Başkan Dursun Aydın Özbek önderliğinde en büyük bütçeyi 10 numara transferine ayırmış durumda. Yazılı ve dijital medyada gördüğümüz gibi Rafael Leao ve diğer birçok transferde şu anda öncelikle kiralık ve zorunlu satın alma opsiyonlu transfer haberleri konuşuluyor. Milan'ın da yeniden yapılanma içerisinde olduğunu ve yüksek bonservis bedelleri ödeyerek yeni oyuncular kadrosuna kattığını biliyoruz. Bu durumda çok doğal olarak Milan takımı doğrudan bonservisini ödeyebilecek bir Fenerbahçe ile anlaşmayı tercih edecektir. Hani oyuncuyu bir seneliğine daha cüzi bir bedelle Galatasaray'a kiralayıp bir sonraki sezon bonservis parasını elde etmek yerine. Bir yandan da işin diğer kısmı Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde garanti bir şekilde boy gösterecek olması. Hani Rafael Leao Şampiyonlar Ligi'nde kendini tekrar parlatmayı ve Avrupa'nın büyük bir takımına transfer kovalamayı isteyecek profilde bir oyuncu. Ben bu Milan'ın Fenerbahçe ile daha yakın olup Leao'nun Galatasaray takımıyla daha yakın olmasını biraz bu duruma bağlıyorum. Fenerbahçe'yi bonservisine direkt verebilir mentalitede görüyorum. Galatasaray ise biraz daha buradaki fonları 10 numara transferinde kullanıp taraftarın gazını almak istediğini düşünüyorum.
1: Güzel.
2: Böyle sorunabiliriz.
1: Peki Selim hocam, şimdi tabii ki birçok konumuz var, birçok dinleyicimiz var, birçok da mesajımız var. Ben de anlıyorum şu anda tabii ki sirenlerde zaman zaman olabiliyor. Zaman zaman yayınımıza böyle şeyler gelebiliyor ki hocamız da bize her zaman en temiz, en doğru bilgiyi en hızlı şekilde, en rahat ve en anlaşılabilir şekilde anlatmaya bize gayret ettiğinde her zaman biliyoruz. Bir kere daha teşekkür ederiz Selim hocaya. Selim hocam, şimdi bir dinleyicimizin şöyle bir yorumu var. Yani Beşiktaş'ta böyle tur garantilendikten sonra kadroda düşünülmeyen isimleri hocanın sahaya sürmesi üzerinden bir reaksiyon olduğunu dikkat çekmiş yani Uğur Bey ve sizin dikkatinizi çektim mesela Hacı Ahmetoviç gibi bu tarz oyuncuların bir anda sahaya atılması, yani böyle bir uygulamayı çok fazla takımlardan görmüyoruz. Bu konu hakkında söyleyecekleriniz var mı kulüplerde, çünkü çok fazla en azından resmi maçlarda, hedef maçlarda iş bitti, yani işin bittiği, yani kontratından çıkılmak istenen oyuncuları sahaya atması üzerinden bir yorumunuz var mı? Bir dinleyicimiz bunun altını çizmiş. En azından size yönetmiş olayım hocam.
2: Bu durumun iki bacağı olabilir. Birinci bacağı oyuncuların transfer pazarında olmaları sebebiyle hani sahada kendilerine transfer olacakları takıma kanıtlamak için bir fırsat vermek. İkinci bacağı da Vincenzo Italiano'nun oyunculara son bir şans verip belki de kendi rotasyonunda kullanıp kullanamayacağına bakmak istemesi olabilir. Ya zaten tur çok artık garantilenmişti diye gördüm ben. Yani ilk maçı zaten 1-0 kazanmışsınız, ikinci maçta artık koparmışsınız. Yani bu tarz kadroda düşünülmeyen, transferi öngörülen oyuncuların veya kadroda şans bulup bulamayacağı belli olmayan oyuncuların sahaya atılmasına bir problem görmüyorum. Hocanın takdiridir. Bu arada takımın çok ağır bir sezon başı kampı geçirdiği bilgisini iletmiştik. Bundan dolayı da maça çıkmış oyuncuların, kadroyu da bozmadığını da altını çizmiştik, maça çıkan oyuncuların dinlendirilmesi için yapılan bir uygulamadır diye düşünüyorum.
1: Vallahi Selim hocam, sizinle sohbete doyamıyorum. Kusuruma bakmayın. O yüzden bir tık daha sizi tutmak durumundayım. Hafif de zaten bir tık planladığım saate göre benden kaynaklı, sizden tabii.

0: tabii ki değil ama benden kaynaklı olarak bir 5 dakika geç girmiştik programa. Şöyle bir keyfi bir 5 dakika daha sizinle konuşmak çok çok isterim. Benim için bir onurdur, onu da söylemiş olayım. Abi bir son dakika haberi geldi Selim hocam. Şomurodov'la alakalı Trabzonspor'un bir tasarrufu olabilir diye bir haber geldi. Önüme düştü şu anda. Bu konuyla alakalı Selim hocam bir bilginiz var mı? Belki bir istihbaratınız vardır ama Trabzonspor tarafında çok küçük sorayım. Sonra da biraz da Fenerbahçe konuşmak istiyorum hocam sizinle ama Şomurodov tarafıyla alakalı bir Trabzonspor'un tasarrufu var mı hocam?
1: Ben açıkçası 4 büyük kulübünde bu transferin içinde olduğunu duydum şu anda. Bence çok kaliteli ayaklara sahip bir santrafor. Dolayısıyla 4 büyük takımda kadrosuna katmak isteyecektir. Fakat Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ bu oyuncudan vazgeçer mi? Hani rakiplerinden birine yollar mı? O konuda da şüpheliyim. Yani o transfer maliyetli bir transfer olacaktır alan takım için. Göksel Gümüşdağ'ın transfer politikasını biliyoruz. Yani o Şomurodov transferini gerçekleştiren takımın böyle azımsanmayacak bir bonservis bedeli ödemesi gerekeceğini düşünüyorum.
0: Yani
1: bu
0: şöyle midir hocam?
1: Da hayranım.
0: Hocam hayransınız. Peki hocam hayransa zaten bir bildiği vardır derim. Ama hocam size şunu sorayım. Yani teknik olarak şimdi mesela diyelim Şomurodov Fransa'da Lille gideceğini varsayalım. Oraya gitse 7 milyon euro iken belki ülkemizde bunun durumu 15 milyon eurolar mı? Gibi anlamalıyız. Yani o
1: kesinlikle, kesinlikle. Bir kere doğrudan rakibinize satmıyorsunuz. Fransa'ya transfer edilmesine izin verdiğinizde oyuncunun. Bir de hani daha önceki transferlerden Göksel Gümüşdağ'ın böyle durumlarda hani şu anda yani Galatasaray dışında bütün ekiplerde, gerçi Trabzonspor'un da bu da sokamayız. Hani onun uçu gibi bir oyuncu var ama hani Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin forvet eksikliği yaşarken ben Şomurodov'un ligimizde özellikle bu kadar çok gol atmışken fiyat etiketinin yüksek olacağı kanısındayım.
0: Vallahi hocam size katılmamak elde değil. Peki tabii ki sizin görüşünüzde çok kısa bir şekilde en azından Fenerbahçe konusunda almak isterim. Yani tabii ki birçok takımı konuştuk, birçok şey konuştuk ama böyle bir gözlemleriniz Fenerbahçe'nin sezon başıyla alakalı genel bir soru soracağım. Yani size iyi sinyaller veriyor mu Fenerbahçe? Belki saha içinde mi iyi veriyordur, belki saha dışında iyi veriyordur, belki başkanlık nezdinde veriyordur ki biraz sonra belki de Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını verebileceğiz. Kendisi de çünkü biraz sonra Yüksek Divan Kurulu'nda konuşacaktır diye varsayıyorum ama Selim hocam yani size Fenerbahçe'nin şu anda son 1-1,5 aylık intiba size göre nasıl? Bir en azından çok kısa da olsa Fenerbahçe yorumu almak isterim hocam sizden.
1: Benim Fenerbahçe'nin şu anki durumuyla ilgili gördüğüm en parlak şey Mason Greenwood transferi açıkçası. Çok yetenekli, iki ayağında birbirinin aynısı şekilde kullanabilen Sir Alex Ferguson tedris altından geçmiş bir oyuncu. Ben iki senedir Fenerbahçe kanatlarını biraz etkisiz buluyorum açıkçası. Burada star bir isim olmamasına bağlıyorum. Hani zaman zaman Asensio'yu falan da izledik o bölgede ama orijinalle etkisi olmadığını biliyoruz. Yani çok azımsanamayacak bir kadrosu var Fenerbahçe'nin yine. Transfer dönemine de hızlı girdiler. Fakat Zabre maçlarının da çok iyi bir gösterge olmayabileceğini düşünüyorum. Takımın temposunu ve top tutma kabiliyetini ölçmek için ilk deneyiydi. İsmail Kartal da muhtemelen yeni denemeler yapıyordur. Takım bence özellikle ikinci maçta sınıfta kaldı. Ama hani sezonun başı olduğunu düşündüğümüzde çok da beklenmedik değil. Hani taşların yerine oturması biraz zaman alacaktır. Yani burada turu atlamak oynanan oyundan çok daha değerli. Ben bu arada yani takımda 11'de değerlendirilen mevcut oyuncular içinde iyi bir kıyaslama olacağını, hani Fenerbahçe yönetiminin transferde bu önereme maçlarına göre pozisyon alacağını düşünüyorum. Yani çok kaliteli ayakları var. Anderson Talisca gibi, Asensio gibi. Şimdi Mason Greenwood'u söyledik. Bir santrafor transferi daha yapılacak.

0: diye duyuyorum. Çok kaliteli ayaklara sahip olan bir takım olacak Fenerbahçe. Fakat hani 99 puan toplanan sezondaki oyunu da geri getirmesi lazım.
1: O enerjiyi görmediniz yani takımda o tutkuyu, o şehveti görmediniz hocam, öyle anlıyorum.
0: Ben açıkçası hem İsmail Kartal'da hem takımda o duyguyu, o şehveti göremedim. Yani birazcık takımın başarısının şu anda tekrardan gelecek transferlere ve Mason Greenwood'un takıma olan ve şehre olan, İstanbul şehrine olan adaptasyonuyla özdeşleşeceğini düşünüyorum. Mason Greenwood çok önemli bir oyuncu. Ama tek bir oyuncuyla da biliyorsunuz bazen bazı şeyler olmuyor. Takımın komple bir halde belli bir hedef doğrultusunda ilerlemesi gerekiyor. Ve bu yani hem fiziksel kondisyon hem de futbol oynama kapasitesi olarak bu seviyenin çok altında kalan oyuncular olduğunu düşünüyorum. İsim vermeyelim. Ben yeni gelmiş Aziz Yıldırım yönetiminin bu kadroya en az 3-4 tane daha takviye yapacağını düşünüyorum, yerli ve yabancı.
1: İddialı bir söylem. Peki Selim hocam, yani hakikaten sizinle konuşmak benim için bir onur. Öncelikle çok çok teşekkür ederim katıldığınız için. Hakikaten yani yani daha fazla konuşmak isterdim ama takdir edersiniz ki tabii ki reklama da gitmem gerekir ve araya da gitmem gerekir. Hocam onarı olduk, çok teşekkür ederiz.
0: Son olarak lütfen reklama gitmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Galatasaray'ın 10 numara transferiyle alakalı. Dinleyicilerimiz Enciso ile ilgili endişelenmesin. Eğer 10 numara transferi beklediğimiz gibi yıldız gerçekleşmez ve Enciso ile anlaşılırsa çok versatil ve çok istekli bir oyuncu. Ben Okan Buruk'un oyun felsefesine aslında transferde söz geçen yıldız isimlerden çok daha fazla uyduğunu düşünmeye başladım. Oyuncunun hem Dünya Kupası'ndaki hem Leicester City'deki maçlarını takip etme fırsatı buldum. Enciso transferi, eğer Enciso transferi yapılacaksa 10 numaraya kimse endişelenmesin. Hani yeterince yıldız bir isim değil bu transfer mi yapıldı, bu kadar isim dolaştıktan sonra diye. Enciso arkasında durulması gereken bir oyuncu olduğunu düşünüyorum, şayet gelirse.
1: Hocam çok kısa ve son bir sorum daha olması gerekecek. Kusura bakmayın hocam, çok kısa. Okan Bey'in doğrudan bir sorusu var. Okan Bey Batrakov ile anlaşmış demiş Galatasaray. Böyle bir son dakika haberimiz mi var Selim hocam? Yani genç bir oyuncu Batrakov anlaşmış kulübüyle, hocama sorar mısınız demiş Okan Bey. Batrakov'la alakalı bu genç ofansif orta saha diye hatırlıyorum, bilmiyorum. Belki de benim yanlışım vardır ama.
0: Rus bir oyuncu. Lokomotiv Moskova'da oynuyor. Çok yetenekli bir 10 numara. Galatasaray'ın zaten kadro yapısı sebebiyle ve kontenjan sebebiyle U23 transferlere de farklı bir gözle baktığını biliyoruz şu anda. Ben ama Batrakov transferine son derece şüpheli ve aslında bu oyuncunun da Avrupa'da başka bir kulübe gidebileceğini düşünüyorum. Bence bu oyuncuda çok ilgi var şu anda. Kulağıma gelenler de o şekilde. Galatasaray'da anlaştıysa Lokomotiv Moskova'ya çok ciddi bir bonservis bedeli ödemesi gerekebilir.
1: Peki hocam, saygılarımı sunarım. Çok çok teşekkür ediyorum tekrardan.
0: Saygılar, iyi hafta sonları bütün dinleyicilerimize.
1: Evet, Selim Hoca ile beraberdik. Selim Hoca ile de tabii ki sohbet etmek her zaman çok büyük bir keyif. Kendisi de haftada bir gün en azından bizlere destek veriyor. Selim Hoca ile çok güzel bir şekilde programımızı açtık. Epey de konuştuk. Yani normal şartlarda Selim Hoca'yı daha çok Galatasaray konularıyla rahatsız ediyoruz ama bugün bu hafta sonundaki içeriğimizde birçok konuyla alakalı rahatsız ettik Selim Hoca'yı. Muhammed Salah'la alakalı tabii ki birçok şey yazılıyor. Trabzonspor'un resmi teklifle alakalı belli başlı belki sponsor bulunmuştur diye aslında Trabzonspor tarafıyla alakalı da bir yazan bir dinleyicimiz var ki kim olduğunu da ismini de bir okuyalım. Akın Bey yazmış, selam olsun kendisine. Yani açıkçası Selim Hoca'ya da sorduk ama Selim Hoca'dan aldığımız bilgiye göre tabii ki böyle bir ilginin olabileceğini ama birazcık bunların menajerlerle alakalı durumların da olabileceğini altını çizdi. Selim Hoca çok iddialı bir şekilde aslında Beşiktaş'a gideceğini işaret etmişti hem geçen hafta hem de aslında bugünkü programımızda da Önder Özen'in satır arasından okuyabildiğimizin bence Beşiktaş'ın en azından

0: bu transferde durduğu ya da rafa kalktığı gibi bir durum olmadığını, teklifini verdi ve geri çekildi gibi. Aslında Selim Hoca da bu şekilde analiz etmiş. Hocaya çok katılırım. Bu arada hocadan haricinde kendi görüşümde paylaşacak olursam şöyle bir durum da var. Benim görüşüme göre, ben de Sayın Önder Özen'in vücut dilinden anladığım kadarıyla, Salah'a yapılan iyi teklifi zaten biz yaptık ve belli bir konuda biz artık kaldık diye bir yerde düşünüyorum. Trabzonspor'un böyle bir tasarrufu olur mu? Bana çok hocanın da söylediği gibi çok fazla örtüşmüyor. Yani bu kadar aslında genç bir kadro kurulan, bu kadar işte maaş dengesine dikkat edilen, bu hususta gerçekten belli oyunculara dahi hiç gitmeyen bir takımın bir anda her şeyi sıfırlayıp Muhammed Salah transferine gitmesi, bilmiyorum, bana çok realistik gelmiyor. Belki bir sponsor transferi, tabii ki sizin söylediğiniz gibi bir şey olabilir. Yani futbolda transfer de çok dinamik bir süreç. O yüzden çok büyük iddialardan da kaçınmaya çalışırım genelde ben. En azından kendi adıma söyleyeyim. Belki programlarımda tabii ki çok değerli yorumcularımız iddialarda bulunabilirler. Ama yani ben en azından şunu demeye çalışayım. Transfer dinamik bir süreç. Her şey her an olabilir. Bu Salah konusunda da bunu göreceğiz. Çok evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki sıcak bir gelişmemiz var Trabzonspor'la alakalı. Akın Bey'in de bir iddiası var. Hatta ilk kanaldan eminim böyle bir haberim var diye aslında iddia ettiği bir durum var. Muhammed Salah'la Trabzonspor ilişkisi hakkında iki kez başkanın bu transferin olmayacağına dair açıklamaları vardı ama Aytekin abi hoş geldin diyeyim.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi hafta sonu.
0: Çok çok teşekkür ederim Aytekin abi, ki Trabzonspor deyince tabii ki bir abimize, bir büyüğümüze ve gerçekten Trabzonspor'a gönül vermiş birisine yayını almak istedim. Yani aslında çok çok da sıcak bir gündemimiz var. Muhammed Salah'la alakalı bir durum var mı gerçekten Aytekin abi? Hakikaten seninle bu konuyu konuşmak isterim abi.
1: Gerçek anlamda var. Yani bunu söyleyeyim, zaten sosyal medya ve yaygın medyada gerek görüntülü medyada gerek yazılı basında bununla ilgili yazılar, haberler de var. Normalde hani Beşiktaş'a gidecek olan bir oyuncuydu. Trabzon işte Beşiktaş'a çalım atayım ya da elinden oyuncu alayım gibi bir şey değil. Tamamen menajer önermesiyle birlikte Trabzonspor'un gündemine girdi. %40'la başladı. %50, %60, %70. Şimdi Beşiktaş'ta da öyle başlamıştı. Hatırlarsınız, Önder Özen'in basın toplantısında dediği bir şey vardı. Çok güzel gidiyordu birlikteliğimiz, fakat bir anda ekstra uçuk teklifler ve öneriler ortaya çıkınca, istekler ortaya çıkınca iş koptu. Şu anda aynı pozisyon Trabzonspor için de geçerli, ama bunu tartışmak lazım. Yani şöyle tartışmak değil bence. Bunu reddetmek lazım. Şundan, hani Trabzonspor tabii ki her taraftar Salah'ı izlemek ister. Roberto Carlos'u izledik, Okaça'yı izledik, işte Cardozo'yu izledik, Icardi'yi izledik. Çok çok Türkiye'ye çok büyük oyuncular, çok büyük sporcular geliyor. Bunu söyleyelim. Bu da onlardan gelirse, bu da onlardan biri olur. Ancak Trabzonspor'un son birkaç yıldır bir sistemi ve felsefesi var. Biz ne diyoruz? Trabzon İşte tarıyor Afrika futbolunu, Avrupa futbolunu, Portekiz futbolunu, Belçika'yı, Fransa'yı, Almanya'yı, oraları tarıyor. Oradan potansiyeli genç oyuncuları 3 liraya, 2 liraya, 5 liraya alıyor. Girmeyi satmayı hedefliyor. Satamadığını değerlendirip oynatıyor. Örnekleri var. Satabildiği yeni kaynaklar yaratıyor ve yoluna devam ediyor. Hem yarışıyor, hem keşfediyor, dünya futbolunu armağan ediyor. Bakın, Charlotte bugün neredeyse bunu Trabzonspor'a borçlu diyebiliriz.
0: %100 katılırım.
1: Evet, Trabzon Türkiye'de bir Türkiye tercihinde bulunmamış olsaydı muhtemelen Charlotte birinciliklerde sıra takımlarında adı sana duyulmamış bir oyuncu olurdu. Biz onu Dünya Kupası diyecektik. Burada Trabzonspor'un o oyuncuya güvenmesi, onun da evet ben Türkiye'yi kendimi göstermek için bir gösteri yeri, zıplama tahtası olarak

0: yani amiyane tabirle. Ama doğru da Trabzon da Charlotte'dan faydalandır. Charlotte da Trabzon'daki tercihiyle bugün milli takıma kadar gitti. Şimdi Salah işi bambaşka. Maaş yükünden tutun. Ertuğrul Doğan sürekli şunu diyor. Kombine satılmıyor, forma satılmıyor. İyi, şeyi alalım. Muhammed Salah'ı alalım, forma kombine satılsın. Oysa Muhammed Salah'ın getireceği yükü iyi hesap etmek lazım. Trabzon o seviyelerde olsa dahi o paraları ödememesi lazım. Çünkü az önce altını çizdiğim yetişmiş oyuncuyu keşfet, potansiyeli genç oyuncuyu bul, biraz oynat, sonra olay tarzı Augusto tarzı yüksek paralara sat. Salah bu şeyin dışında 34-35 yaşında bir oyuncu. İngiltere'nin en iyi tavrı, Liverpool'a çok büyük faydası oldu. Yani maçları domine etti ama Trabzon bir Liverpool değil. Bunu insanların anlaması lazım. Türkiye Ligi bir İngiltere Ligi değil. Yani Salah gelirse, şimdi ben bu konuşmalarımdan şöyle insanlar, ya sen Salah'ı istemiyorsun. Doğru, şundan istemiyorum. Ben izlemek isterim. Tabii. İzlemek isterim. Herkes izlemek ister. Biz Avrupa maçlarını izliyoruz sonuçta. Salah için izliyoruz, başkaları için izliyoruz. Haaland için izliyoruz. Ama Trabzon özelinde, yani Trabzon'a gelirse Trabzon şampiyon olur düşünenler, yani kusura bakmasınlar, bence safça düşünüyorlar. Öyle olmaz.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Şampiyonluk tek bir oyuncudan geçmez. Az önce bahsettiğim gibi burada ne İngiltere, ne de Trabzon, ne de Liverpool. Onun için ben bu transferi gerçekleşebilir. Şöyle gerçekleşmesini şöyle bir dezavantajı da var.
2: Lütfen hocam.
0: Şimdi takımda şimdi siz 500 verdiğiniz oyuncuyu iki yapacaksınız ama yarın öbür gün o oyuncu der ki ya Salah 15 veriyorsun, o oynasın. Salah 15 veriyorsun, golü o atsın, pası o atsın diye içinden geçirir. Futbolcu aleminde bunlar vardır. Futbol camialarına, kulüplere yakın olanlar bunları az çok bilirler. İçerideki fıs maaş dedikodusu, işte gelir, yıllık maaş, prim, bonus, bunlar hep futbolcular arasında konuşulur. Futbolcu bu işi para için yapar. Futbolcunun birinci gündemi alacağı paradır. Dünyanın bir ucundan senin Türkiye'nin bir ucuna bedavaya, boşa senin forma aşkın için gelmez. Bu oyuncuların hiçbiri ne Galatasaray'a, ne Fenerbahçe'ye, ne Trabzon'a, ne Beşiktaş'a, ne Gençler Birliği'ne, ne Göztepe'ye, ne Karagümrük'e, hiç fark etmez. Erzurum'a, Çorum'a fark etmez, yani her yere ilk önce para ve kontrat için geliyor bu insanlar. Kariyerleri için geliyorlar. Onun için senin forma aşkın, sendeki yani Salah iflah olmaz bir Trabzon severdir desek kimse inanmaz herhalde. Trabzon şehrini çok sever. Senede 4-5 kez de gelir kalır.
2: İnanmıyorum, olmaz tabii abi. Tabii.
0: Uzungöl'de tatil yapar. Bungalov hastasıdır. Değil abi, böyle bir durum yok.
2: Sabahta kuymak sever falan gibi.
0: Sabah kuymak yer. Eğer kış olursa güzel bir hamsi buğulamaya hayır demez. Bunlar böyle bir dünyaları yok. Sadece oradaki 15-20 milyon ya da bonuslara bakacaktır. Maaş yükü, yani şimdi işin şurası da var. Bizim haber kaynaklarımız ve gazeteci arkadaşlarımız da yazıyor. Diyorlar ki haber kaynaklarımız söylüyor, ya Trabzon cebinden para çıkmayacak. İyi de abi, niye bizim cebimizden para çıkmayacak? Bunu kulübün taraftarı sorgulaması lazım. Yani cebinden para çıkmadan ya sponsorlar karşılayacak. Neye göre karşılayacaklar yani? Ya bunun bir karşılığı mutlaka, hatta bunun bir ton karşılıkları vardır. Onun için onun Trabzon'un cebinden para çıkmayacak. Trabzon bu işi bedavaya getirecek. Öyle bir şey olmaz. Eğer öyle sponsorlar varsa, 15 milyon euro, 20 milyon euro ya da dolar verecek sponsor varsa buyursun versin abi. Göğüs reklamı var, kol reklamı var, şort reklamı var.
2: Oralara gelsin diyorsun.
0: Sağ kenarı reklamı. Versin abi, gene versin yani. Ama Salah olunca veririm yani. O zaman burada biraz bazı şeyleri kafamızda, gazeteci olduğumuz için sorgular duruma geliyoruz. Zaten bu işin duasında bu

0: vardı. Biz de bu sorgulamayı halk adına yapıyoruz. Yani biz bu sorgulamayı şey için yapmıyoruz. Bu sorgulamayı kendi isteklerimiz için yapmıyoruz. Halk bu soruları soruyor, biz de dile getiriyoruz. Radyoda, gazetede, televizyonda, her mecrada dile getiriyoruz. Artısı eksisi şu. Artısı Türk futboluna şöyle. Ya millet bir sabah izlemiş olur. Trabzon'da prestij olur. Nam olsun, kar olmasın anlamında. Vay be, Trabzon büyük takımı sabaha getirdi, prestij olur. Takıma katkısı mutlaka %100 olur. Ama şampiyon yapar diyene ben inanmam. Bak, ben de desem bana da kimse inanmaz. Sabaha gelirse Trabzon şampiyon olur diyene ben inanmam.
1: Aytekin abi, şimdi tabii ki araya bir girmek istedim. Çünkü şununla alakalı aslında birazcık da bir cümle kurmak istedim. Yani Muhammed Salah'ın gelişi, yani böyle bir olasılığın bile doğması. Şimdi Trabzonspor'da maaşlar çok özenli bir şekilde, zaten maaşlara dikkat edilerek bir kadro kuruluyor. Gerçekten 3'e al, 4'e al, 20'ye sat politikası da aslında hakim dersek de yanlış olmayacaktır. Oradaki o kolej havasını mı birazcık, o havayı mı kırmasından veyahut da diğer oyuncuların kazandığı paraları artık belli bir noktadan sonra sorun etmesi kaynaklı olarak mı Muhammed Salah konusunda o kadar da istekli bir yorum alamıyoruz abi senden?
0: Şöyle, şimdi niye heyecanlanmadım? Şundan, yani beni niye heyecanlandırmadı? Bir kere tabii ki isim ama 34-35 yaşında sonuçta, yani sabah yarın maça çıktığı zaman taraftar bugün canhıraş şekilde alın alın alın diyen taraftar, ya bu sabah 50 dakika 60 dakika oynayabilir ya da oynayamaz diyecek, yani bunu yazacaklar, biz de yazacağız. Türkiye Ligi tamam şey değil ama böyle mücadeleci bir lig, evet kalitesi altlarda ortada bir lig ama mücadele gücü yüksek. Şey istiyor, güç istiyor, kuvvet istiyor, nefes istiyor, ciğer istiyor. Bu anlamda Salah tabii İngiltere'de böyle komplike takımlarda oynamış bir oyuncu. Şimdi siz sağındaki, solundaki adam, önündeki adam, pas atıcı adam, kanat adamları, geriden oyun kuranı, 6 numarası, bak bunlar hep böyle sıradan adamlarla oynamadı bu arkadaş. Salah tek başına Salah değil yani. Messi tek başına Messi değil yani. Evet. Bitiricilikte 18 içinde Messi tek. Tek başına, ama 18'e o top nasıl geliyor? Onu izleyen var mı? Gören var mı? 6 numaranın ne yaptığını bilen var mı? Arjantin milli takımında ya da Barcelona'da ya da Amerika'da oynadığı takımda 6 numarayı izlediniz mi? 8'i izlediniz mi? Evet, Messi 18'de şahane. 18'e kadar o top nasıl gelmiş? Baktınız mı? Bakmadınız. Şimdi aynı şey Trabzonspor içinde, Türk futbolundaki bütün takımlarda bu sorun var. Biz hep Icardi, Osimhen, Onaçu diyoruz. Ama o top oraya nasıl gelmiş? O top hangi gayretlerle, hangi karşı takımın atağı nasıl kesilmiş? 8-6 numara ne yapmış orada? Ön numaralar ne yapmış? Kanat oyuncuları nasıl kademe yapmış? Bunlara bakmadan, ya Icardi dünya devi. İyi ama Icardi'ye kadar o top, Icardi'ydi dünya devi yapanlar var. Şimdi Trabzon'un önemli eksiğiz ki Salah'ın olduğu pozisyonda biliyorsunuz. Şimdi hiçbir gazeteci arkadaşım da ya Salah'ın pozisyonunda zaten bir sürü adamımız var diye yazmadı, ilginç. Çünkü bu işi köpürten bir şey. Yani gazeteciyi de köpürtüyor. Trabzonlu bir gazeteci olunca seni de köpürtüyor. Basın odasında köpürtür. Sen de farklı girersin yani. Basın toplantılarına farklı gezersin basın koridorlarında. Ama bunu da söylememiz lazım. Salah'ın pozisyonunda orada zaten adam var. Senin daha çok kanat oyuncusuna ihtiyacın var. Şimdi sen Trabzonspor'a diyorum, sen yani. Sen 3 kuruşa tuz parasına Zubkov'u satmışsın. Arkadaş, sen Zubkov gibi bir oyuncuyu 10 liradan aşağı alamazsın. 15'ten aşağı alamazsın. Bakın Aral'a verdikleri para, ben Aral'a birkaç maç izledim.
1: Nasıl gördün abi?
0: Hazırlık maçlarında ya biraz şey bana biraz garip geldi. Vücut yapısı böyle kalın görünüyor. Biraz böyle incelmesi lazım gibi düşündüm. Ama şimdi mesela Aralık işte 12, 13, 15 yaptığı yerde Zubko 25 yapar arkadaş ya. Bunu görmek lazım. Bak yıllar önce bir tweet attım. Benim hesabımda o tweet duruyor. Arada arkadaşlar ekran görüntüsünü alıp bana fotoğrafını atıyorlar da. Yusuf Sarı'yı satmayın diye bir tweet attım. Yıllar oldu. 3-5 sene.
1: Acayip güzel bir tweetmiş abi. Yani bence çok aklın acelesi yok derim.
0: Evet, Yusuf Sarı satılmaz diye yazdım. Seni öne taşıyan adam, kanat oynayan adam, kanat forvet oynayan adam, Yusuf Sarı gibi adamlar lazım. Satılmaz abi. Şimdi bunu arkadaş, şimdi aynı şeyi Zubkovic'in de yaptık, ettik. Şimdi millet de diyor ki Zubkov niye 4'e sattınız? Niye 5'e sattınız?
1: Ben ona inanamadım. Yani Trabzonspor'la alakalı birçok şeyi aşırı mantıklı ve aşırı doğru buluyorum. Yapılanmayla alakalı aşırı da saygı duyuyorum ama o hamleyi, yani başka bir açıklaması olması lazım gibi geliyor. Yani bunun sportif bir sebepten daha fazlası olduğunu sadece anlayabiliyorum. Böyle ya bir şey çok mantıksız.
0: İngilizce konusundan bahsetti ama o da tabii mutlaka o da bir etkendir ama o da takımda kalmak istemedi. Kulüpte Fatih Hoca da onu istemedi. Yani Zubkov'un eksikliği net şekilde şu an görülüyor. Daha da bak görülecek. Trabzon oraya bir oyuncu almadığı sürece sağ tarafa sağ ayaklı çalım atan, şut atan, ikinci topları alan, pas atan, kanata inip orta kesen öyle bir oyuncu alamazsa sorun yaşar. Trabzon'daki eksiklik sava eksikliği değil aslında. İzlediğimiz maçları da görüyoruz. Sezon başı bu eleştirileri şimdi başka biri yapsa ben de derim dur bir izleyelim. Dur ilk baştasın. Eleştirisini karşı eleştiri olarak gönderirim. Ama lakin ancak şunu da söyleyeyim, eklemem lazım. Eleştiri olarak değil, sadece bir öneri anlamda Trabzon takım kalitesini artırması lazım. Yani oyuncu yetenek kalitesi düşük olunca bu tamamen oyuna yansıyor. Geçen senenin tekrarı bir takımı bu Trabzon'da kabul etmez. Hatta çok iddialı bir şey söyleyeyim.
1: Lütfen abi.
0: Bu sene Trabzon ikinci olsun, taraftarı Fatih Hoca'yı şey yapar, tepe koyar.
1: Çok iddialıymış hakikaten.
0: Bence öyle. Hatta daha iddialı bir şey söyleyeyim.
1: Lütfen, artık abi.
0: Kupayı alsın der ki ne var ki geçen yıl almıştık zaten.
1: Çok güzel anlatma.
0: Mayıs'ı inşallah görürsek hep birlikte. Mayıs ayında bunlar bak Trabzon kupayı alsaydı ne var ki geçen sene de almıştı ama oyun yoktu diyecekti. Bak bu eleştiri yapacaklar. İkinci olsun Trabzon, ne var ki geçen sene de böyle oynuyordu. Şampiyon olmaktan sonra ne önemi var? Fatih Hoca istifa. Bunları Mayıs ayında duyarsınız. Bunu da dipnot olarak söyleyeyim.
1: Aytekin abi şimdi tabii ki Trabzonspor'un hazırlık dönemine değindin. Hatta Aral Şimşir'in fizik durumuyla alakalı bir durumdan bahsettin.
0: Biraz öyle geldi bana. Yani şey yanlış televizyondan izledik şimdi. Doğru.
1: Tabii. Ya olabilir. Olabilir. Göz bazen gözü rahatsız eder yani. Ben çok iyi anladım söylemek istediğin şeyi. Maçı izlerken zaman zaman bazı oyuncular da ya bunda bir farklılık var gibi pozitif ve negatif böyle ben de kendimce yorumlar yapan birisiyim Aytekin abi ama şunu soracağım. Şimdi kanat rotasyonuna Saviolo alındı. İlk görüşte yani Trabzonspor'un sol kenarında Aral'la Saviolo bir forma mücadelesinde olacak ama sağ kenara mı transfer lazım yoksa yani iki kanatta da oynayabilen bir oyuncu mu gerekiyor? Yani orayı birazcık aydınlatabilirsek sevinirim Aytekin abi. Çünkü Saviolo'yu çok kişi tanımıyor. Biz de yani daha doğrusu kendi adıma söyleyeyim ben de çok tanıdığım birisi değil. Ya ama şimdi ilk gözün yani ilk Aytekin Akay bakışında oyuncuyu nasıl hissetti? Yani Aytekin Akay ilk bakışta oyuncu hakkında neler söylemek ister diye sorayım en azından.
0: Yani ben de işte özel maçlarda gördüm. Şimdi ya bu değil dediğim oyunculardan sonra iyi oyuncular çıktı. Onu söyleyeyim yani. Başta birkaç maç izledik. Ya yok ya değilmiş deyip ya yanlış düşünmüşüm. Yanlış yorumlamışım. Yanlış bir kanaatte kapılmışım dediğim oyuncu çıktı. Saviola bu diyeceğim bir oyuncu değil o anlamda. Evet yani mesela tamam işte Afrikalı futbolcular biliyorsunuz böyle yetenek zengini değillerdir ama çok koşarlar, çok mücadele ederler. Vakame örneğinden şey yapıyorum. Yani en azından fizik olarak sahada ayakta kalırlar. İşte Saviolo tarzı oyuncular biraz daha işte Yattara'nın yeni versiyonu gibi sürekliliği ve devamı olur mu olmaz mı diye düşüncedeyim. Yani aradayım yani. Tam net bir böyle %100 işte bu dediğim bir oyuncu değil. Ya işte bu çok iyi bir transfer yaptı Trabzon diyeceğim bir oyuncu olarak gözüme gelmedi doğruya doğru. Ama sağ kenarda da sonuçta açık oyuncusu, ters ayaklı, sağ kenarda oynar mı? Şimdi biz sağ ayaklıyız örnek. Biz de yani böyle amatörce futbol oynadık. Sola geçince böyle bir yabancılık, bir korku.

0: hissederdik. Yani amatörde de top oynayanlar bilir.
1: Tabii, tabii.
0: Profesyonelde yani onun bir yabancılığı ve şeyi
1: vardır.
0: Olur. O tarafa biraz Augusto gibi hem önde basan oyuncu da lazım. Yani siz futbolun, bunlar dinleyiciler çok iyi bilir, siz de çok iyi bilirsiniz. Futbolun en temel kurallarından biri aslında savunmayı en önden başlatmak. Yani sizin

0: zaten 2 tane, 3 tane, 4 tane çok iyi adamınız vardır. Oraya koşar, oraya koşar. Augusto hem hücum yapan hem de pres yapan bir oyuncuydu. Bu anlamda ben Augusto tarzı bir kanat oyuncusunun Trabzon'da daha çok daha fayda olacağını düşünüyorum.
1: Vallahi Aytekin abi çok çok güzel açıkladın. Hakikaten keşke birazcık daha sürem olsa da seninle sohbet etsem. Senin gibi büyüğümle, senin gibi hakikaten futbola gönül vermiş, çok çok değerli bir kişiyle sohbet etmek benim için çok büyük büyük onurdur, keyiftir. Bunu bir kez daha herkesin önünde söylemek istedim Aytekin abi. Hakikaten sağ ol, var ol demek istiyorum abi.
0: Estağfurullah, dinleyicilerimize saygılar, selamlar, sizlere de iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok çok teşekkür ederim Aytekin abi. Evet, Aytekin Akay'la beraberdik. Tabii ki çok şeyi de konuşabilirdik. Daha birçok gündemimiz de vardı. Trabzonspor çok çok değerli bir camiadır. Bir kez daha altını bilerek çizmek istedim. Çünkü ister istemez zaman zaman Trabzonspor taraftarları bize çok isyan ediyorlar. İşte yayınınızın son bölümünde çok küçük bir dilimde sadece bahsediyorsunuz bazen diye, ama ben özellikle bu tip hani dört büyük camianın yayınlarını yaptığım dilimler bu sırayı biraz daha karmayı bir hafta işte Trabzonspor'la başlamayı, bir hafta Beşiktaş'la başlamayı, bir hafta Fenerbahçe'yle, bir hafta Galatasaray'la başlamayı tercih ediyorum. Aytekin abiyi de hakikaten bir günde stüdyoda da ağırlamak isteriz. Çok çok değerli bir insandır. Çok çok özel bir adamdır Aytekin abi. Hakikaten sağ olsun, var olsun. Bir kez daha kendisine teşekkürlerimi herkesin huzurunda iletmek isterim. Aslında Mete Bey'le bir ufak bir tartışma içindeyiz. Şu anda arkadan tabii ki Aytekin abiyi dinlerken, arada da soru sorarken Mete Bey'le tartışma içindeyiz. Mete Bey'in cümlesini okuyayım yayında, sonra benim de cümlemi değiştirerek okuyacağım tabii ki ama Muhammed Salah eleştirileri yapanlar linç ediliyor. Allah'ın demiş, büyüklüğüne, Premier Lig'de yaptıklarına yani herhalde kimse hiçbir şey söyleyemez. Geçen sene hiç seyretmeseniz iki Galatasaray maçında yani o eski performansından fersah fersah uzak olduğunu görürsünüz. Dünya Kupası'nda yani o yüzden de bu söylenen paralar bence yazıktır demiş. Mete Bey'in şöyle bir noktasına katılırım. Evet, yani tabii ki çok çok büyük bir para, ama ben yani tabii ki Aytekin Akay da bence Trabzonspor değil ama daha büyük bütçeler veyahut da daha fazla maaş verilen bir ortamda Muhammed Salah'ın ben hala da yapabileceği çok şey olduğuna inanıyorum. Yani birazcık son kullanma tarihi geçmiş fikrine katılmıyorum diyeyim. Ligde bayağı bir etki yaratabileceğini düşünüyorum. Hatta ve hatta biraz daha ikinci forvet gibi. Mesela pres şemasından düşünelim. Takımlar savunmaya geldiği zaman forvetin yanında bir tane daha oyuncu olur. Genelde 10 numarayı konumlarlar takımlar ve hocalar. Böyle Muhammed Salah'ın da o ikinci forvet gibi. Yani bir sağ kanattan ziyade ikinci forvet gibi olabileceğini ve adam geçme becerisinin zaten çok üst düzey olan bir adam olduğunu biliyoruz. Yani hızla adam geçen bir adam gibi hep lanse edilir Muhammed Salah, ama bilek hareketiyle savunmacıyı zaten ekarte edebilen bir oyuncudur Muhammed Salah ve kısa alanlarda, küçük alanlarda, dar alanlarda da işi yapabilen bir oyuncudur. O yüzden de yani bilmiyorum, ben ligde bayağı başarılı olabileceğini düşünüyorum ama tabii ki konuşulan paralar belli şeylerin önüne geçiyor. Yani belli transferlerde de hep şey olmaz mı, işte bir fiyat etiketi olur. Adam mesela 30 milyon euroya gelmiştir ama o adam mesela 10 milyon euroya gelse o adam hakkında belki o kadar eleştiri yapmazsın. Yani birazcık fiyat etiketi altında hep bir beklenti olması zaten sıkıntı yaratabilir sadece transferde. Yoksa bilmiyorum, bana göre Muhammed Salah hakikaten farklı işler yapabilir. Ben Aytekin abi şöyle katılıyorum. Yani Trabzonspor'daki hatta sorunun arasında da sormuştum. O kolej havasının dağılma ihtimali veyahut da orada bambaşka bir proje var ve şu anda ya dört büyüklerden bir tanesinin hakikaten diğer kulüplerin çok aksi bir rotada tek doğru işleri yapan kulüp olduğunu düşünüyorum. Onu da söyleyeyim her şeyden önce. Yani bir Trabzonspor taraftarı değilim. Takımımı da genelde zaten hiçbir zaman vurgulamıyorum radyoda yayın yaptığım zaman, ama üç büyüklerden bir tanesini ben de tutuyorum tabii ki. Üç büyüklerinde çok hatalı işler yaptığını düşünüyorum. Büyük resimde. Tabii ki küçük küçük detaylarda çok doğru işler yapıyor üç büyükler, ama Trabzonspor bence belki 10 sene sonra da konuşacağımız bir değerli bir iş yaptığını düşünüyorum. Şu anda çok anlamıyoruz çünkü sürecin içindeyiz, ama böyle işler hep böyle şey diyelim, mesela sanatçı vefat eder ve daha sonra zaten eserleri ortaya çıkar ya. Bence sürecin içinde olduğumuz için çok farkında değiliz. Trabzonspor'u ben hakikaten çok farklı bir yere koymak istiyorum bu konuyla alakalı. Salah'ın neden aslında oymayacağı konusunda da Aytekin abiye çok net anlıyorum.

0: Sadece bence Beşiktaş'a daha çok uyar diyeyim. Hani Salah bence nereye gitse zaten iş yapar ama bence Beşiktaş'a daha çok uyar gibi bana geliyor, en azından bilmiyorum, bir futbol sever olarak veyahut da işte bu tip futbolun içindeki hikayelere veyahut da enteresan olaylara da önem veren birisi olarak ben daha çok Beşiktaş'a yakıştırıyorum. Yani maliyet bakımından vesaire vesaire, veyahut da bir Galatasaray veyahut da bir Fenerbahçe'ye daha çok yakıştırıyorum. Trabzonspor'a yakıştırmamamın sebebi de çok değerli bir iş yapması kaynaklı olarak, yani oradaki o hava bozulmasını istiyorum. Trabzonspor çok başarılı olsun istiyorum ve bunu bambaşka bir metotla başarmasını hakikaten istediğimi bir kez daha söylemiş olayım ki Yenal Bey yazmış, Can bak demiş, bazı bünyeler çabuk kilo olabiliyor demiş. Hem kadife ayaklı falan oluyor diyor, hani bu isimler demiş. Belli bir yaştan sonra işleri gerçekten zor demiş. Böyle haklısınız ya Yenal Bey, yani olabiliyor. Bazı bünyelerde öyle bir şey var, kilo almaya teşne olduğunu anlayabiliyoruz tabii ki bazı bünyelerin, ama yani yani şeydir kalite kalıcıdır diyelim Yenal Bey, kalite kalıcıdır. Benim de bir araya gitmem gerekiyor bu arada. Bir Fenerbahçeli dinleyicimiz mesajlamış, Sercan Bey 3 büyüğün demiş. Biz ben öyle tarif etmiyorum ama 4 büyüğün diyeyim en azından, onu ben düzelteyim. Ve sana da acayip kalpler yollamış. Fenerbahçe'ye de sevgilerimizi iletelim buradan. Bütün Fenerbahçe taraftarlara da sevgilerimizi iletelim. Sercan Bey artık Fenerbahçe konuşun ya, yeter, programın başından beri dinliyorum şeklinde bence bir sitem mesajı olduğunu anlıyorum. Minikten bir sitem mesajı olduğunu varsaymak istiyorum ki hiç merak etmeyin, konuşacağız. Fenerbahçe'ye de yer vereceğiz ki birçok yayınımızda zaten Fenerbahçe endeksli yayınlarda yapıyoruz.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki birçok konuyu konuştuk, birçok gündeme değindik ama çok değerli bir isim var. Atakan Kurt bizimle beraber. Atakan abi hoş geldin öncelikle.
2: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
0: Çok çok teşekkür ederim abi. Şu anda tabii ki bir sıcak bir gündemimiz var. Trabzonspor'un da masaya oturduğu haberlerini görüyoruz ki birçok spor kanalında da son dakika gelişmesi olarak her ne kadar Başkan Ertuğrul Doğan tarafından daha önce yalanlanmış olsa dahi böyle bir durum söz konusu diye haberler okuyoruz ama Beşiktaş'ın Salah defteri kapandı mı? Beşiktaş bu transferi rafa mı kaldırdı diye anlamalıyız veyahut da Beşiktaş hala da masada mı Atakan abi?
2: Beşiktaş tabii ki de ya şöyle, masada derken teklifini yaptı ve geri çekildi. Şimdilik askıya aldığını belirtti ama sonuçta karşı taraftan bir yanıt bekliyor. Hı hı. Karşı tarafta sonuçta hamleler yapıyor. Satranç oynuyorlar şu anda. Serdar'ın hamlesini yaptı. Karşı taraf yaptı Abbas. Hı hı. Adalı yaptı, Abbas yaptı. Abbas'ın son hamlesi Arabistan Ligi'nde iki takımlarla tekrar masaya oturmak, orayla anlaşmak ve bekletmek ve Türkiye Ligi'nde de Fenerbahçe ile Galatasaray'a gitmek ama oradan istediği yanıtı alamaması ve ardından Trabzonspor'un kapısını çalması, Trabzonspor'la da her konuda anlaşması. Yani şu anda tamamen Beşiktaş'ı köşeye sıkıştırma çabasındalar ve baskı uyguluyorlar. Tabii ki de Salah ülkeye gelmek istiyor. Trabzonspor'a da gidebilir tabii ki de. Hı-hı. Ama önceliği İstanbul'da kalmak, Beşiktaş'ta oynamak ve İstanbul'da yaşamak. Elçi de çok istiyor Türkiye'yi ve İstanbul'u. Hı-hı. Zaten Bodrum'da ev aldığını, Türkiye'yi çok sevdiğini bundan önceki yayınlarda defalarca dile getirmiştik, söylemiştik. Trabzonspor'a gidebilir mi? Gayet tabii gidebilir. Ama ilk önceliği Beşiktaş. Beşiktaş'ın da onların istediği rakamlara, daha doğrusu forma satışı, imaj hakkı vesaire, onlardan gelen istedikleri taleplere yaklaşmasını istiyor Beşiktaş'ın. Beşiktaş da hiç yanaşmıyor. Taraftarın baskı altına almasını istiyorlar ki zaten bugün hashtagler açıldı. Serdal'ın istifa hakları hashtagler açıldı. Oradan bir baskı uygulamak düşüncesindeler. Serdal da geri adım atmıyor ve istedikleri rakamları vermiyor. Adalı da şunu söylüyor: eğer bu verdiğimiz rakamlara yanaşmazlarsa, teklifimizi kabul etmezlerse bundan sonraki yaşamlarında ve kulüplerinde başarılar diliyoruz diyorlar. Ya Beşiktaş kulübünün duruşu bence doğru bir duruş, yanlış değil. Sonuçta sürekli taleplerle geldiler ama şu da var, yani şu bir gerçek ki, yani zaten forma satışlarından özellikle yurt dışı satışlarından öyle aman aman ücretler zaten kazanılamaz. Yani Türkiye'de Messi ile Cristiano Ronaldo'yu getirsen bile öyle inanılmaz rakamlar satmazsın. Geçen sene galiba 800 bin satmış galiba Galatasaray kulübü. Ronaldo'yu getirdi. 1 milyon 300 bin satar ya da 1 milyon 500 bin satar. Öyle 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon gibi rakamlar zaten satamaz. Bu ekonomik sıkıntılarda ya da gerçeklikte. Yani orada daha eline boyuna düşünebilir. Zaten yurt dışı satışları evet %100 istiyorlar ama mesela gurbetçiler zaten formaların çoğunu Türkiye'den alıyorlar.
0: Doğru.
2: Geldikleri zaman satın alıyorlar. Yani onu da daha böyle düşünüp tartabilirler. Ona göre hareket edebilirler.
0: Peki Atakan abi, tabii ki Salah endeksinde başka bir daha soru sormak istiyorum. Şimdi ister istemez tabii ki sağ kanat transferi Beşiktaş'ta yapılacak gibi duruyor ama Salah olmazsa bu büyük yatırım, yani büyük mega transfer mi diye deriz belki, bilmiyorum. Daha doğru bir tabir tabii ki abi sen çok daha iyi bilirsin ama o zaman forvete mi bu büyük akçe verilecek veyahut da Salah yerine başka bir isim de Beşiktaş adına sağ kanada çok bu kadar mega bir yıldız gündeme gelecek mi diye sormak istiyorum. Yani Beşiktaş'ta hücum hattındaki şekillenmeyi sormaya çalışıyorum burada. Tabii ki bir forvet gündemi var ama Salah olmazsa oradaki büyük para, büyük meblağ forvete mi aktarılacak ve burada isimler kimler diye de sormak isterim Atakan abi.
2: Ya Beşiktaş zaten forvette bir avuç bekliyor. Charlotte'u bekliyor. Patrick Schick'le görüşüyorlar. Lukaku hazırda bekletiliyor. Ve bu oyuncular olmazsa Nunez gibi, Richarlison gibi başka oyuncular da gidilebilir. Sancho ile görüşüyor Beşiktaş. Salah olmazsa Sancho'nun kapısını çalacaklar. Sancho'ya teklif yapacaklar. Ama tabii 10 gündür 15 gündür transferlerin durması ya da ertelenmesinin en büyük sebebi Salah. Çünkü Salah 20 milyon euro civarında bir rakam verilecekti. O rakam verilse diğer transfer bütçelerini etkileyecekti. Ona göre Salah'ı bekliyorlar. En kötü çarşambaya perşembeye kadar beklerler. Ondan sonra da karşı taraftan bir hareket gelmezse de başka bir takımla anlaşırlar. Arabistan ya da Trabzonspor gibi. Diğer adaylara ve isimlere yönelirler. Ve bütçeyi de ona göre ayarlarlar.
0: Peki. Atakan abi çok çok teşekkürlerimi sunuyorum tekrardan abi.
2: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ ol abi. Evet, Atakan Kurt bizlerle beraberdi. Biraz sonra da Aziz Yıldırım'ın tabii ki açıklamalarını sizlere dinleteceğiz. Aziz Başkan da şu anda tabii ki mikrofonun son ayarlarını yapıyor ki şu anda ben de tabii ki bir gözüm tabii ki Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu toplantısında olduğunu söylemiş olayım. Evet, o zaman bir Aziz Yıldırım'a kulak verelim. Bir Aziz Başkan'a gidelim. Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını sizlere dinletelim.
3: Sana üyeleri, yönetim kurulu üye arkadaşlarım ve değerli Fenerbahçeli kongre üyeleri, divan üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi bir önceki divandan 2 ay sonra bu divanda sizlerle beraber ve yeniden başkan ve yönetici arkadaşlarla beraber karşınızdayız. Ben hırsız yakalamaya gelmedim. Ben polis değilim. Ben Fenerbahçe'yi arkadaşlarımla beraber şampiyon yapmaya geldim. Ben yapacağım. Bunu bilin. Bunu bilin. Şimdi aslında başka şeyler söyleyecektim bugün ama dünden beri gelen gelişmelerden dolayı konuşmayı değiştirdim. Şimdi önce demin Paşa Bey burada yayın gelirleriyle ilgili konuyu anlattı. Haklı ve doğru söylüyor. Yani 15 milyon herhalde yakın bir bedel alıyoruz. Onun dışında Anadolu kulüplerini tamamen ortak yaptılar. Eskiden şampiyonluk payları vardı, onları da kaldırmışlar. Neyse, seneye Haziran'da seçim yayın ihalesi var. Orada ne gerekiyorsa yapılır. Ve ben devam edersem, kalırsam gerekeni de yaparım. Onu da herkes bilsin. Şimdi Sayın Orhan Bey'le Burçin Bey geldiler, burada açıklamalar yaptı. Aslında bugün dokunmayacaktım. Çünkü şu an içeride bizim durumumuz ne? Geçmişi bileceğiz ki geleceği bilelim. Ne para var ortada? Şunu da bilin, hepiniz bilin. kulübün şu andaki hiçbir parasına aziz

yıldırım ve arkadaşlarının ihtiyacı yok. Bunu bilin. Biz bu kaynaklardan faydalanacağız diye yola çıkmadık. Anlatacağım birazdan hepsini. Yalnız şu var. Şimdi geldiler suçlular gibi burada anlatmaya çalışıyorlar bir şey. Bir dahaki divanda ben suçunuz var mı yok mu geleceğim burada anlatacağım. Bunu bilin. Burada konuşmayacağım. Çünkü bizim birlik beraberlik söylediğimiz sözün arkasında durmamız ve buna ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Bizim şahısları değil. Ben 20 sene başarılı bir süreç yaşadığıma inanan bir insan olarak yeniden geldim. Bu arkadaşlarla beraber elimizi taşın altına soktuk. Taş bizi kanatıyor. Ellerimiz kan içinde. Ama itiraz etmiyoruz. Çünkü başka şansı yok Fenerbahçe'nin, haberiniz olsun. Ben görüyorum. Siz görüyor musunuz bilemem. Onda siz tartışın. Boşu boşuna bana, şahsıma, şuna, arkadaşlarıma muhalefetlik yapmayın. Yani sizin muhalefetiniz, bilmem neyiniz bizi üzer, başka bir şey yapmaz. Çünkü biz buraya gelmedik. 3 sene, 5 sene, 10 sene kalacağım diye gelmedik yani. Bunu herkes bilerek bizimle olan tavırlarını, hareketlerini, düşüncelerini paylaşırken daha yumuşak ve daha samimi olursa biz de bundan çok mutluluk duyarız. Bunu bilin. Şimdi arkadaşların dönemiyle ilgili kısa bilgi vereceğim ama detaya girmeyeceğim. Çünkü detayı arkadaşlar bakıyorlar, sonuçta ne çıkarsa söyleyeceğiz. Şimdi 141 milyon, 142 milyon euro gelecekle ilgili harcama yapmışlar. Övünerek demin arkadaş burada diyor ki biz Ataşehir'den bakın 44 milyon 600 bin euro para gelmiş kulübe. Kayış Dağı'ndan arazisinden 5 milyon 631 32 bin euro da yine gelmiş. Toplam yani 50 milyonun üzerinde 50 milyon euro üzerinde bu bir kaynak gelmiş. Bu kaynak nereden gelmiş? Aziz Yıldırım'ın gidip devletten 35 milyon dolara aldığı Kayış Dağı arazisi, Ataşehir'de Murat Ülker'le yapmış oldukları salon ve onun yanındaki arsadan, kalana geriye kalan arsadan 8 yıl önce Murat Ülker'in bana ben daha çok para kazanan Fenerbahçe'de kazansın dediği durumda benim gidip emlak konutla konuşup o zamanki sayın şimdiki bakan Murat Kurum'la konuşup ta yukarılara kadar götürdüğü hadisenin başlangıcıdır. Yani övünmeyin, biz para geldi bilmem ne, bu para bizden geldi ya, övünmeyin. Kapattım bu konuları. Ama bu parayı da yediniz. Bakın toplam yediğiniz para geleceğe ait. Ben diyorsun bunu Çobani'nin 2 senelik parasını almışsınız. Forma reklamını almışsınız. Adidas sözleşmesinin karşılığını almışsınız. Yani bunlar 1 yıllık değil. 1 yıllık olsa sesimi çıkarmayacağım zaten. Ya diyeceğim 1 yıl almışlar bir şey olmaz. 3-4 yıllık paralarını almışsınız. Onun için konuşmayın sakın. Hata yaparsınız. Bizle konuşmaya mecbur etmeyin. Gelip burada yanlış şeyler anlatıyorsunuz. Evraklar var. Araştırıyorum, soruşturuyorum. Ayın 22 Temmuz'da yönetim başkanı ben ve bu arkadaşlar yönetici, siz evraka imza atmışsınız eski yönetici olarak. Yapmayın, beni tahrik etmeyin lütfen. Bakın konuşmuyorum. Ama öğrenmeye çalışıyorum ne olduğunu. Siz geldiğiniz zaman Sayın Ali Koç'tan dev aldığınızda neden Ali Koç'tan nasıl dev aldığınızı gelip bu insanlara anlatmadınız ya? Üyelere gelip de niye söylemediniz? Ben söyleyeceğim. Neden söyleyeceğim? Bak neden söyleyeceğim? Burada çok şey var da kapatıyorum. Bak neden? Şimdi Ertan Tonuroğlu oradan konuşuyor. Bizden tek kelime yok. Konuşan arkadaşım yok. Kante'yi satalım diyen yok. Medya konuşuyor, medya yazıyor. Onlara da gireceğim şimdi. Ya sen atlıyorsun oradan, diyorsun ben Kante'yi aldığımız paraya satarız. Sana yetki verdim. Hadi bakalım. Yetki de şöyle veriyorum. Bugüne kadar

0: Fenerbahçe kulübü ne kadar harcamışsa o parayı getirin, diğer borcu alacak takıma havale edin. Ya adama bir anlaşma yapmışsınız. Allah yani. Hiç kimse onu almaz ya. 5 milyar imaj hakkı vermişsiniz. Ve imaj hakkını verirken de eğer bir yerden kimseyi bulup veremezsek Fenerbahçe kulübü 5 milyon euro şeyi imajı karşılayacak ya. Yapmayın Allah aşkına, konuşmayın. Biz ancak size dersek ki ya bunu satıp yardım eder misin dersek o zaman bunları kamuoyuna açıklayın. Yoksa konuşmayın siz. Böyle bir hakkınız yok. Ben ama şimdi sana kantiyeni yetkilerini verdim. Gel istediğin yazıyı yaz, getirmiş alacağım. Yönetim kurulu olarak.
1: Hayır.
0: Ve böyle konuşmalarla oyuncuları kamuoyuna atıyorsunuz. Şimdi şu medyayla bir gün de sonra anlatacağım şeyler var. Biz ne paralar kulübe getireceğiz, ne yapacağız, nasıl yapacağız? El nasıl? Ya kardeşim bu adamı almışlar. Almışız. Hayır olsun. 19 milyonu almışız. Ve bu arkadaş için tutmuşuz. Onun parasını bir kısmını ödemişiz. Ben geldikten sonra arkadaşlarımla beraber 2 milyon 950 bin euro Haziran'ın sonunda limitleri açamıyoruz. Lisans çıkaramayacağız dediği için bizim Çağdaş Bey, ben de onun üzerine 2 milyon 950 bin lira şeye para gönderdim. Sevil'le. Euro. Anlayın artık. O kadar doluyuz ki. Ve bugüne kadar kulübün ve bizim arkadaşların kaynaklarıyla 65 milyon euro harcama yaptık. Bilin yani. Bilin, 65 milyon euro harcama yaptık. Bize kalan ne var? Giden yönetimden bize kalan ne var? Kombineler var. Barış Karagöz arkadaşa da teşekkür ediyorum. Hepsini organize ettik. Bize ne kaldı? Birkaç tane şey kaldı. Onları da söylerim. Şimdi bulurum size. Söylerim. Loja kaldı. 12-18 öyle bir miktarda loja kaldı. Onu da bulur anlatırım size. Geri kalanı hem Ali Bey hem de Saadettin Bey zamanında satıldılar, paralarını aldı yediler. Şimdi bir de ne kaldı? Yayından gelecek para, sağ kenar reklam, başka bir şey yok. Ondan sonra bize diyorlardı 200 milyon borç var ama para da var, halledersiniz edersiniz. Nasıl edeceğiz? Yeni konuşuyorsunuz, nasıl halledeceğiz, anlatın bana. Yapmayın ya. Gittiniz, bak ben ayrıldıktan sonra bir daha stada gelmedim. Bir daha stada gelmedim. Rahatsız olurlar, olur insanlar diye. Gelseydim zaten başka şeyler olurdu. Siz de bunlara dikkat edin. Ben iki tane locam vardı. Ve bu stadın yapımında benim ve o zamanki arkadaşların emekleri oldu. Biz ona rağmen seçimi kaybettik. İki tane locayı bıraktım, ayrıldım. Bir daha konuşmadım, söylemedim. Acun Ilıcalı beni mahkemeye vermiş 2 gün önce. Ah canım benim ya. Ah canım. Ya 2 sene önce, bak iyi dinleyin bunları Allah aşkına ya. 2 sene önce locanın parasını vermişler, almışlar. Tamam. 9 milyon küsur. Locanın parası ne oldu? Aldınız, harcadınız, yediniz. Ne anladım ben ondan? Madem ki kulübün ihtiyacı vardı, açıktan verseydiniz ve yazsaydınız, deseydiniz ben bu kadar bu kulübe para verdim. Reklam yaptı. Mourinho'yu getirdiniz. Resimler, şunlar bunlar. Ondan sonra Mourinho'yu gönderdiniz. 850 mi 75 bin euro ayda para ödediler. Son 2 ayını da bu arkadaşınız ve bu arkadaşlar ödediler. Biz ödedik. 1900'e yakın. Bir kelime konuştuk mu? Hayır. Burada konuşuyorum ama. Sen ona karşı çıktın, ettin, 10 milyona yakın tazminat ödediniz. Fenerbahçe zarar etmedi mi? Fenerbahçe zarar etmedi mi? Veya Fenerbahçe'den o sen loja sattığın parayı aldınız, adama ödediniz. Önemli aklıma o da geliyor. Benim hakeme vermiş önemli değil. O loja ve gerekirse vakti ihtiyaç varsa başka localarda dahil olmak üzere benden sonra gelen başkanların locası olacaktır. Benim değil. Benimle ilgisi yok. Kim gelirse, başkan olursa locası olacak. Ayrıldığı zaman yeni arkadaş orada maçlarını seyreder. Şimdi demin Paşa Bey'in söylediği yayının dışında devlet de istek olması lazım, isteklerinizin olması lazım. Devlet sağ kenarında maç hasılatlarından %7, sağ kenarındaki reklamlardan bütün kulüplerden %10 alıyorlar. Bunun yanında %40 da vergi var sporcuların. Bu sporculara verilen verginin 8 sene veya 9 sene önce Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber bir kanun çıkartmıştık. Bu vergi ödediklerimiz verginin bir yerde tutulması ve amatör şubelere harcanmasıydı %100'ünün. Şimdi değişmiş, %50'ye kadar imiş bu. Bunun yeniden değerlendirmesi lazım, yapılması lazım. Fenerbahçe Üniversitesi, koskoca üniversiteyi yapmak için 10 sene uğraştım. 10 sene hapise girdim çıktım, çağırdılar, dediler ki üniversiteyi yapabilirsiniz ve başladık çalışmaya. Hiçbir şeyimiz yoktu. 50 milyon lira teminat lazımdı. 8 tane evi teminat yaptık, villa almıştık oyuncular için. İşte sağdan soldan hisse senedi şu bu. Şimdi bakıyoruz ki Hüseyin Bey'le de çağıracağız, oturacağız, konuşacağız. Bütün mütevelliyetten biz istifa ettik, gittik diye bıraktık. Yeni gelen arkadaşlar devam etsin diye. Bunlar da mütevelliyetin hepsini Hüseyin Bey'in ailesine vermiş. Tamam. Vermişler. Mahkeme kararıyla almışlar. Bizim arkadaşlar 10 kişi çağırdım, hukukçuları. Bu hukukçular oturdular, çalışıyorlar. Çıkacak bir hafta sonra herhalde bir toplantı yapacağız. Orada alınacak kararla Hüseyin Bey'i çağıracağım, konuşacağım. Ben çağırdım, burada konuştum. Benim şirketime geldi. Bundan iki divan önce Fenerbahçe 200 milyon dolar versin, ben vereyim dedi. Bunu Orhan Bey'e de söylemiş. Orhan Bey bana söyledi bu sözü. Düşünün. Düşünün. Yani herkesi parayı öyle verdi, buradan çizdi, bilmem ne yaptı diye bakmayın. Nerede kolej? Nerede kolejiniz? Niye konuşmuyorsunuz? Bir Allah'ın kulübü gelip burada ya bu kolej ne oldu kardeşim ya diye niye sormuyorsunuz? Niye sormuyorsunuz? Ben size soruyorum. Bundan sonra da hep böyle soracağım. Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Sahip çıkmıyorsunuz. Sahip çıkmıyorsunuz. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın yani. Tamam mı?
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Beklentim yok Fenerbahçe'den, haberiniz olsun. Benim hiçbir beklentim yok. Ben ama tek şeyim var. Ben kızıma üzülüyorum. Torunlara üzülüyorum. Genç çocuklara üzülüyorum. Onlar için geldim. Onlar için geldim buraya. Her şeyimi koyacağım ortaya, onu bilirim. Şampiyon yapacağım. Tek şeyim o. Ama tabii bu yol biraz şey yani zorlu bir yol. Ama inşallah sizler de destek verirseniz yapacağız. Şimdi YouTube'cularla ilgili bir şey söyleyeyim. Bak bunu çok samimi söylüyorum. Devlet de duysun beni. Duysun. Önce Mehmet Aslan. Ben bu şeye bakmam. Instagram mı diyorlar, ne diyor? Ben onlarla işim yok benim. Ben yani kullanmayı da biliyorum. Sırf kızımdan dolayı bir tane görüntülü telefon aldım, ona bakayım diye. Yazıyor Mehmet Aslan. Aziz Yıldırım İsmail Kartal'la konuştu ve yılların deneyimli gazetecisi yani. Bak buradan uyarıyorum onları hepsini. Diyor ki Aziz Yıldırım İsmail Kartal'la maçtan sonra konuştu. İrfan Can'ı kov. Veya kovalım. Ya niye kovuyoruz abi ya? Niye kovuyoruz ya? Senin bir derdin varsa İrfan Can'la veya İsmail Kaan'la

0: Kartal'la, sen kendi düşünceni yaz, beni kullanma. Yalan yazıyor, yalan. Ben İsmail Kartal'ı dün gece 12'de aradım. Nasılsın, iyi misin hocam dedim. O da bir şeyler söyledi, ben de bir şeyler söyledim kendisine. Ama spor, futbolcularla ilgili değil, bu konularla ilgili. Ayıp ya, ayıp, vallahi ayıp Mehmet Aslan, ayıp ayıp. Yakışmıyor sana. Şimdi efendim, nerede?
1: 3 Temmuz'da da he? 3 Temmuz'da da yalan yazıyordu.
0: Neyse, onları geçtik baba, şimdiye gel. Şimdi bu YouTube'cular var. Doktor No diyormuş, No. Bilmem kim, 3 tane. Dün bana, beni tenkit etmek kolay. Ben edin ya, ben ortada olan bir adamım. Gizlim saklım yok. Aile yapım belli, iş hayatım belli. Fenerbahçe'yle ilişkim belli. Beni tenkit edebilirsiniz. Bana hakaret etmeden ne söylemek istediğini söyleyebilirsiniz. Ama kızımdan ne istiyorsunuz ya? Bak, dün akşamdan beri sinirlerim gergin yani. Gergin. Bak, onlara söylüyorum. Yarın pazartesi günü bizim avukatlar, benim şirketin avukatları onları şikayet edecekler savcılığa. Özür diliyorum. Eğer devlet bir şey yapmazsa ben gerekeni yapacağım, haberli olsun. Sen yapacaksın. Öyle artık sosyal medyada bu terbiyesizliklere son verecekler. Bizim de hepimizin anası babası var, çoluk çocuğu var. Bak, evlerine gidelim, şerefsizim. Bak, şerefsizim diyorum. Çünkü bizim değerlerimiz var. Değerlerimizin üzerine gelmesinler. Ne yapmış ya, onun içerisinde onu. Bana söylüyorum, bak gidelim evlerine. Korkmam bir şeyden yani, hiçbir şey. Yani orada bir şey oldu, hapse gittim. Gidelim, rahat yatalım. Orası da rahat ediyor adam. Tamam da bilsin ha. Tamam mı yani? Ayıp ama. Şimdi bir de bizim tanıdığımız, benim şahsen görüştüğüm değil, ben görüşmemiş kimseyle de, bizim arkadaşların muhatabı olan veya geçmişteki insanların muhatabı olan bu YouTube kanalları açmışlar onlar. Şimdi diyor ki adam, Aziz Yıldırım diyor, Real Madrid'de aradın mı o Milo'yu? Garcia diye bir oyuncu var. Şimdi 3 yaş altı, bak hiç bilmiyorum, tanımıyorum da. Onu ille Mourinho'ya söylemiş, sert çıkmış, alacak, alıverecek diye. Yanında 4 tane arkadaş varmış, onlardan biri söylemiş bu. Ya ben kimseyle konuşmam, ben konuşacağım ki yan kamerayla konuşurum futbolu, yani transferle ilgili bir şey. Diğer arkadaşlar da bana sormazlar, ben de söylemem yani. Ya bu kadar mı yalancısınız ya? Yazıyor, diyor ki Aziz Yıldırım 35 milyon euro verdi, İşte Babiş bilmem ne 20 verdi, öbürü bilmem ne verdi. Ya kafayı mı yediniz siz? Kafayı mı yedin abi? Ben 35 milyon vermem için nasıl ben nakit verebilirim ya? Nasıl veririm? Ben ancak sponsorluk operasyonu yaparak verebilirim. Ciddi bir sponsorlukla. Öyle ben getirdim nakiti verdim, kulüp nasıl kullanacak? Kulüp kullanamaz ki, para orada durur. Ya bunlar kafayı yemişler ya. Açtım, söylettim arkadaşlara, dedim bak söyleyin, çok kötü yaparım. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu yaparım. Onun üzerine kaldırdılar yayından. Ama her gün yalan yazıyor. Leo için Milan kulübüne aramışım, kızmışım, şöyle yapın, böyle yapın. Şey. Ya olur mu böyle şeyler ya? Böyle ilişki olur mu? Kebapçıdan basın oldu. Bak söylüyorum, hepsini savcılığa şikayet ediyor. Ve halkı kim ve nefete sevk ettikleri için. Şikayetim de o. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Allah aşkına inanmayın. Allah aşkına bunları dinlemeyin, seyretmeyin. Sizin seyir etmenizle unutmayın. Seyretmeyin. Varsa da bir şey yalanlayın yani. Bizim ağzımızdan duymadığınız hiçbir şeyi inanmayın. Söylüyorum, bir tane santral alacağız. Bu hafta içinde bitiririz. Bak yine söylüyorum. Eğer ihtiyacımız olursa, konuşacağız. Hoca, işte arkadaşlar konuşacağız. İhtiyacımız olursa bu 10

0: Bunun dışında dörtten bir operasyon yapmamız gerekirse bir, iki, onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Yani onun için, ama hep transferler nokta atışı olacak. Öyle, geçen sene 15 oyuncu almışlar. Bir önceki sene yine 15 oyuncu almış. 30 tane. Bu 10'a artı 4'ü federasyonla konuştuğumuzda onlara şunu söyledik. Ya siz neden izin verdiniz? Madem ki bu kuralı koyacaksınız da siz bu oyuncular alınırken size lisans geldiğine niye izin verdiniz? Vermesenize. Seneye de 8 diyorlar, bir artı 2 diyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Şimdi biz alsak 10 tane oyuncu, seneye ne yapacağız? Gelen arkadaş bizim gibi, eyvah. Abi göndeririz, problem değil. Ama yazık oyunculara da ya. Oyuncu geliyor buraya, Türkiye'ye. Buraya yaşıyor. 2 sene, 3 sene imzalıyorsun. Bir sene sonra adama diyorsun ki işte böyle bir kanun çıktı. Biz seni oynatamayacağız güle güle. Adam da giderken diyor ki paramı istiyorum. Gerçekten herkes bilsin ya. Paramı istiyorum diyor, gitmiyor. Ve bir şey daha, UEFA bir kural koymuş. Eğer oyuncunun lisansını çıkaramazsınız, çıkaramazsanız, oyuncu isterse kendi bonservisine her şeyini alıp bedava gider. Parayı da alır senden. Hı? Yok yok, düşmem, rahat ol. Düşecek halim yok. Şimdi Greenwood, Ake ve Lat transferlerinden dolayı 138 milyon euro para harcadık. Sonuna kadar. Nereden karşılayacağız? Birazdan anlatacağım. Anlatacağım. Gösterecekler, anlatacağım. Onun için rahatız. Bir problemimiz yok. Gelecek oyuncunun da bedelini yaklaşık tayin ederek limitlerin içinde kalıp kalmadığımızı arkadaşlar incelediler. Limitlerin içindeyiz. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Bunları da söyledik. Şimdi iki tane önemli konu var. Fazla uzatmayayım, sizleri şey yapmayayım, yormayayım bugün. Çok konu var. Tespit ettiklerimiz çok şey var. Ama bir dahaki divanda her şeyi anlatacağım. Bir defa bir şura yapmayı istiyorum. Bu şura Eylül-Ekim ayında Sayın Divan Başkanı'na da bunu rica ettim. Onun başkanlığında bütün kulüpleri çağırarak, bütün oradaki masrafları şahsım cebimden karşılamak kaydıyla şura yapmak istiyorum. Türk futbolu için ve bir kitapçık haline getirip devlete de sunmak istiyorum. Kulüplerin sorunu nedir? Kulüplerin sorunu nedir? Ama yalnız futbol değil. Basket, voleybol, hepsi, bütün arkadaşlar gelsinler, iki gün yapalım, sonunda da bir belge ortaya koyalım ve devlete sunalım. Çünkü aksi halde devlete tek tek anlatmakla çözüm olmuyor. Bunu bilin. İki, dere ağzındaki tesisler ve Maltepe tesisleri. Bunları da oturduk, inceledik. Daha devam ediyor. Çünkü projelerin tam bitmiş hali yok. Tamamen mimari projeler var. Şimdi onun statiklerini de yapmak üzere çalışma yapıyor arkadaşlar. Dere ağzıyla ilgili bizden önceki yönetim, daha doğrusu Ali Koç yönetimi bir proje hazırlamış. Bir proje hazırlamış. Orada en önemli kritik nokta Metin Aşık tesislerinin, rahmetli Metin Başkan'ın yapmış olduğu tesisler. Bu tesislerde yıkılmalar başladı. Onun için oradaki her şey çıkartıldı. Ve onları aldılar, götürdüler, yemek yiyecek yerde tedaviler falan yapılıyormuş, sağlık şeyi. Şimdi bunları ortadan kaldırmak için İtik Belediye'yle de, şehircilikle de ben bizzat gittim, görüştüm. Bu binayı acil yıkmamız lazım. Zaten yıkım kararı da var. Herhalde önümüzde fiyat alıyorlar. Şimdi bir şartlama çıkarmışlar, ona göre dağıtmışlar. Hem yapım hem de şey için fiyat alıyorlar. Yıkıma bir hafta 10 gün içinde başlarız, yıkacağız. Sonra orada şey yapacaklar, testler yapacaklar, numune alacaklar. Ona göre de statik hazır ama bir kontrol. Ondan sonra da inşaata başlayacağız. İnşaatı nasıl yapacağız? Bedi Bakan bakıyor, diyor ki ben verip para yaparım. Değil mi Bedi Bey? Resimden çok kazanırsın, ver yani. Olmaz mı? Evet, onun için dün akşam Murat Aşık'ı aradım. Metin Bey'in oğlunu aradım. Böyle böyle dedim, bunu yıkacağız, yapacağız. Arzu ediyorsanız siz gelin, yapıyoruz deyin, biz de katkı yapalım dedim. Hep beraber toplanıp imece usulü yapalım dedim. Biz varız, haberin olsun. Biraz çalışayım dedim, müsaadenle olur dedim. Bir ay içerisinde bize dön dedim ki o bir aya kadar biz yıkmış oluruz. yapar. Eğer o şekilde yapamazsak başkalarıyla bu konuşmaları yapacağız ve olayı kulübe yük olmadan yaptıracağım. 1,5-2 milyon dolar civarında bir şey. Şimdi arkadaş nerede? Nerede arkadaş? Göster bakalım. Bu müşavir. Ben tutmadım. Benden önceki Ali Beyler tutmuşlar. Çalışıyor. Genel büyük bir proje. Ama biz bu kısmını halledeceğiz önce. Evet göster. Ses yok mu Ahmet? He? Ses yok mu? Ha, tamam peki. Bu arkaya Hulusi Beyler galiba salon yapıyorlar. Ben oraya salon yapmayı düşünmüyorum, haberiniz olsun. Ben oraya kolej yapacağım. Kolej yapacağım. Orada çünkü kolej izni var. İzin var, ben almıştım. İzin duruyor. Evet, şimdi burası eski metin aşık testleri. Aynı şeyde kalmak kaydıyla konuşabiliyorsan konuş, anlat. Anlat. Hemen başlıyoruz. İnşallah Mayıs'ta bu bitmiş olacak. Buraya sporcular girecekler.
1: Metin Aşık tesislerinin mevcut bulunduğu alandaki binanın depreme dayanıksız olduğu için o alana aynı fonksiyonları ve ilaveten orada yaşayan genç sporcu arkadaşlarımız için üst katta barınma alanları oluşturduk. Bu bina birebir oturduğu alanın ölçü olarak aynısı ama kapalı alan olarak yaklaşık bir 300-400 metrekare büyüdü. Toplamda 2200 metrekare alan, kapalı alana sahip. İçerisinde 30 tane genç sporcu arkadaşlarımızın barınabileceği, yatıp kalkabileceği bir otel tarzı ya da misafirhane tarzı bir şu katın tamamında toplam 30 adet barınma mekanı bulunuyor. Alt katta ise gene şu an mevcutta Metin Aşık tesislerinin içinde bulunan atletizm ve sporcu sağlığı merkezinin barındığı mahalleleri birebir olarak kurduk. İnşaatı bittiğinde tüm mevcut Metin Aşık tesislerinin kullanım amaçlarıyla beraber 30 adette barınmanın bulunduğu bir yapı olarak ortaya çıkacak. Zaten Deraz Dönüşüm Projesi kapsamında bu öncelendi çünkü şu an yapısal hasarlar gözle görülür seviyede. Bunu hızlıca şu an yapımı için çalışmaları sürdürüyoruz. Tüm uygulama projeleri hazır Metin Aşık tesisinin. İhale süreci için namzetlerle görüşülüyor, dokümanlar paylaşıldı. Şu an şeyle ilgili, inşaatla ilgili faaliyetler tam gaz devam ediyor şu an hazırlıklarımız.
0: Tamam, teşekkür ederiz. Bu binayı başlayacağız hemen bir ay içerisinde, zannediyorum başlarız yapmaya. Mayıs'a kadar da bitirmiş oluruz. Arkadaşlar bizim inşaat grubu, kulübün fiyatları alıyor, topluyor. Biz orada şunu belirttik, hem malzemeli hem yalnız işçilik. İkiye ayıracağız, gerekse malzeme biz alıp vereceğiz, o zaman fiyatlar aşağı gelecek. Yapacağız, hemen yapacağım yani. Bitmeden burada arkadaşlarla bitirmiş olacağız. Şimdi geldim ikinci konuya.
2: Başkanım bir şey sorabilir miyim?
0: Sor.
2: Divan üyelerimiz de sordular size, bu Faruk, yani Deraz'ında daha evvel Kıbrıs dediğimiz yerle ilgili bir proje var mı?
0: Neyle ilgili?
2: Kıbrıs dediğimiz yerle ilgili.
0: Kıbrıs mı? Kıbrıs başımızın tacı ya. Yaparız bir şey. Kolay. Ben de orada pişti oynamayı çok seviyorum. O yüzden yaparız. Aslında bir şey daha var. Bunun içine, bu binanın içine şey koymuşlar. Kadın takımı sorumluları, işte bilmem ne, altyapı sorumluları, onların hepsini çıkarıp bir binaya top. Ben yeniden dizayn edeceğim. Ama şu anda ruhsat alımı için süreç devam ediyor. Yani konuştuk. Bir tek bu bina için özel destek olacaklar. Diğerlerini yaparız.
3: Yaparız oraya.
0: Yani düşünceniz ne? Kulübe bir şey mi? Büyük bir şey mi?
2: Ne düşünüyorsunuz başkanım?
0: Ne düşünüyorsunuz? Kulübe düşünüyorsan kolay. Ama büyük bir şey düşünüyorsan o zaman zor.
2: Yok.
0: Bak izin almak lazım.
2: Kulüp için.
0: Evet, yaparsın kolay. Şimdi bu kadın voleybol 14 milyon bütçesi var. Mehmet Hazırlan. Nerede? Hazır mısın? Dur 5 dakika sonra bağlayacağım. En şey güzel tarafı orası. Para geliyor çünkü. Ya kadın voleybol 14 milyon şeyi var. Bütçesi var 14 milyon euro. 10 milyon şeyi var. Geliri var. 4 milyon açığı var. Bunları bilin diye anlatıyorum. Çünkü bu

0: Bodrum'a geçtikten sonra buraya gelip sizlere bunları anlatıp şey düşüncenizi almak istiyoruz. Bak devam ediyorum. Erkek voleybol 11 milyon euro şeyi var, gideri var. 6 milyon euro geliri var. Yapılan bir şeye göre. 5 milyon açık. Voleybolda kadın erkek 9 milyon euro açık var. Sonra geldik basket kadına. 10 milyon euro gideri var. 6 milyon 340 diyor. 6 milyon de 4 milyon açık var. Erkekte Ömer Onan'ın bize verdiği şeye göre başa baş. Erkek başa baş diyor. Ama 44 milyon euro bütçe. Onu da bilin. Tamam. Şimdi diğer branşlarda altyapıdaki atletizm, boks, işte şu bu tenis şey yerken 5 milyon euro açık var. Toplam 20 milyon euro amatörlerde açımız var. Her sene 20. 5 seneye çap 100. 10 seneye çap 200 milyon. Fenerbahçe ne yapmalı? Ne yapmalı? Hep beraber konuşalım yani. Susmakla olmaz. Öyle ödesine ondan sonra yönetimlere gelip burada ya sen borç yaptın bilmem ne. Yok. Bak haberiniz olsun. Hep %100 olacağız. Geleceğiz diyeceğiz kardeşim sen 20 milyon borcu yap. Ben seni ibra edeceğim. Yapma şöyle yap. Hep beraber buradan da kongreye götüreceğiz. Yapacağız mali veya diğer olağanüstü kongrelerle bu kararı almamız lazım artık. Yoksa başıboş bırakırsan yönetime, yönetimler ne diyor? Bana şampiyonluk istiyorsunuz. Dünya kulübüyüz, şampiyon olalım. He Bedi Bey? Para ver. Para ver, para. Para vermen herhalde yok. Onun için hepimiz gelip gerçek düşüncemizi ifade etmeliyiz. Efendim? Ama bunu bugün değil de bir konuşalım sonra. Oldu mu? Evet, sonra onu da söyledik. Şimdi biz yönetim olarak bir parasal operasyon yapıyoruz. Bu parasal operasyonu da yakın zamanda Fenerbahçe İnşaat AŞ veya Fenerbahçe GYO, onu kuracağız. Ama şu anda bu daha bunları çalışamadığımız için, bu futbolla paralarla uğraştığımız için bir önümüzdeki dönemde, yani zamanda bir ay iki ay sonra bununla ilgili Sayın Divan Başkanı ve arkadaşlarını da alarak bir çalışma başlatacağız. Ayrıca bu önümüzdeki ay içerisinde 5 yıllık ve 10 yıllık Fenerbahçe planlaması hazırlayacağız. Bunun için de isteyen, içinizde görevli olmak isteyen, ben gelip bunlarda çalışmak isteyen varsa müracaat etsin, Mahmut Üstü'yle konuşsun. Ya buyurun gelin. Buyurun gelin. Sonra gelmedik demeyin. Buyurun. Meydan açık. Şimdi gelir getireceğiz. Nasıl getireceğiz geliri? Geliri sponsorluklarla getireceğiz. Ben para verdim, sen verdin kulübe. Bu federasyon nezdinde ve UEFA nezdinde geçerli değil. Muhakkak bir işlem olması lazım. Bu işlemin de en kolay yolu şu anda isimsiz hiçbir şeyi yapmayacağız. Her şeyin ismi belli olacak. Ve bulacağız. Diyeceğiz ki bak bu, arkadaş bu, şirketi bu. Bu burada yapacak, böyle yapacak. Buradan kulübümüze de sponsorluk adı altında bu gelirler sağlanacak. Herkes bir gizli yok. Bakın söylüyorum. Hiçbir bayi şirketi veya bunun gibi şirketlerle işbirliği yapmayacağız. Olmayacak, bilin. Muhammed hazır mısın? Hazır mısın kardeşim? Tamam. Şimdi birinci proje. Burada çok değerli arkadaşlar var. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Dün akşam da Sayın Murat Ülker geldi kulübe. Beko önden çıktı. Kendisi ayrıldı yani, biz değil. Kendisi Şubat ayında karar vermişler. Hatta Saadettin Bey'le görüştüklerini ifade etmişler. Sonra Murat Ülker, Ülker grubunun girebileceğini söylemişler. Onun için dün Murat Ülker geldi. Kendi arkadaşlarımızdan birkaç kişiyle görüştük. Ve onu konuşmalarını yapıyoruz. Şeyden de çıktılar. Neydi? Kadın basket opet işte. Onlar da kendileri çıktılar, şu anlamda çıktılar. Onlar 2 milyona vermişlerdi, teklif yapıyorlardı. Bizim arkadaşlar yani 3 milyona yakın bir bedel bulmuşlar. Onu onlara teklif etmişler. Onlar da demişler ki biz çıkalım ama 2 milyon başka yere kullanalım diye tutuyorlar orada. Ne olacak bilmiyorum. Bilginiz olsun. Bizden değil yani. Kendi şeylerden çıkmak istedikleri. Ülkelerle de basketle ilgili görüşmeyi yapıyoruz. Onun dışında var mı söyleyeceğimiz? Nata'yı söyleyecektik. Nata, Yusuf Bey nerede? Ha, bak ayağa kalk görsün sen arkadaşlar. Yusuf Bey bu. Yönetim kurulu üyemiz. Nata Holding'in veliahtı. Tamam mı? Yani sahiplerinden yönetim kurulunda. Babası da çok değerli bir insan. Namık'tan. Dün akşam da beraber yemek yedik. Bu proje onlara ait. Yalnız bu projenin dışında da kendileri başka yerde, isim vermiyorum şimdi, başka yerde de proje yapacak. Onunla ilgili de kulübe ayrıca katkılar olacak.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Yusuf gel. Gel.

0: Yeah.
1: Gelime söyle. Gelsin. O zaman okuyayım başka.
0: Ne istiyorsan bak. Söz de var. Buyur. Hadi sonra ben devam edeyim.
1: Hadi. Sayın Başkanım, Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanım, değerli Yüksek Divan Kurulu üyelerimiz, öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kusura bakmayın, biraz heyecan yaptım. Aslında konuşmam yoktu. Ben hazırladığım konuşmayı paylaşacağım sizlerle. Muhammed Bey, mimarımız da projemizi anlatacak. Göreve geldiğimiz günden bu yana başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın liderliğinde yönetim kurulumuzla birlikte Fenerbahçe'mizin sportif başarısının yanında ekonomik olarak daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu süreçte bizlere güvenen ve önümüzü açan başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a ve yönetim kurulundaki değerli çalışma arkadaşlarına ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bugün de sizlere bu anlayış doğrultusunda üzerinde çalıştığımız ve Fenerbahçe'mizin marka gücünü yeni ve sürdürülebilir bir gelir modeline dönüştürmeyi hedeflediğimiz önemli bir proje hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Projemizin şu an için kullandığımız çalışma adı COV1907. Ancak isim ve marka çalışmalarımız devam ediyor. Nihai proje ismini önümüzdeki süreçte tekrardan netleştireceğiz. Projemiz Muğla Milas Kıyı Kışlacık'ta denize sıfır, yaklaşık 586 bin metrekarelik çok özel bir arazi üzerinde geliştirilecek. Aynı zamanda konumu itibariyle de önemli bir avantaja sahip. Milas Bodrum Havalimanı'na yaklaşık 10 dakika mesafede bulunuyor. Planlamamızda yaklaşık 1907 adet anahtar bulunuyor. Bu sayının 1907 olarak belirlenmesi de elbette Fenerbahçe'miz için ayrı bir anlam taşıyor. Projede farklı ihtiyaçlara sahip 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 özel havuzlu villalar da yer alacak. Bunun yanında yaklaşık 500 yat kapasiteli bir marina üzerinde de ayrıyeten çalışıyoruz. Ayrıca otel, okul, sağlık hizmetleri, golf alanı ve çeşitli sosyal, sportif ve ticari fonksiyonlarla burayı yalnızca bir konut projesi değil, 4 mevsim yaşayan kapsamlı bir yaşam destinasyonu haline getirmeyi hedefliyoruz. Tabii bugün bahsettiğim teknik detayların bir bölümü halen planlama aşamasındadır ve proje geliştirme sürecinde nihai halini alacaktır. Ancak burada özellikle altını çizmek istediğim asıl konu Fenerbahçe açısından oluşturduğumuz modeldir. Fenerbahçe bu projenin yatırımcısı değildir. Projeye herhangi bir sermaye koymayacaktır. Herhangi bir kredi, finansman, inşaat veya satış riski üstlenmeyecektir. Projenin geliştirilmesi, finansmanı, inşaatı ve satışına ilişkin tüm sorumluluk yatırımcı şirkete ait olacaktır. Fenerbahçe'mizin ortaya koyduğu değer ise adı, marka gücü, iletişim imkanları ve milyonlarca

0: taraftarımızın oluşturduğu büyük camiadır. Bunun karşılığında kulübümüze yapılacak katkı da gerçekleşen satış ve tahsilatlarla bağlantılı olarak sözleşmemizde açıkça belirlenen esaslar çerçevesinde Fenerbahçe'mize aktarılacaktır. Sözleşmenin mali detaylarını ve rakamlarını burada uzatmak istemiyorum. Gerektiği takdirde başkanımız bu konudaki detayları da sizle paylaşacaktır. Ama modelimizin özünü tek cümleyle ifade etmek isterim. Fenerbahçe'nin kasasından 1 lira çıkmadan, herhangi bir yatırım veya inşaat riski üstlenmeden Fenerbahçe'nin marka gücünü kulübümüze önemli ve sürdürülebilir bir gelir kaynağına dönüştürmek istiyoruz. Üstelik bunu sadece ticari bir proje olarak da görmüyoruz. Yüksek Divan Kurulu üyelerimizden, kongre üyelerimize, temsilci üyelerimizden Fenerbahçe camiasının farklı kesimlerine kadar Fenerbahçelilere özel öncelikler, kampanyalar ve avantajlar oluşturmayı planlıyoruz. İstiyoruz ki bir Fenerbahçeli bu projeden bir konut aldığında yalnızca kendisi ve ailesi için değerli bir yatırım yapmış olmasın, aynı zamanda kulübüne de ekonomik katkı sağladığını bilsin. Fenerbahçe'nin gücü yalnızca sahadaki başarılarından değil, milyonlarca insanı aynı aidiyet duygusu etrafında bir araya getirebilen eşsiz camiasından ve marka değerinden geliyor. Bizim görevimiz de bu büyük değeri korumak ve doğru modellerle Fenerbahçe için kalıcı ekonomik değere dönüştürmek. Bu projeyi de bu anlayışın önemli adımlarından biri olarak görüyoruz. İnşallah ortaya denize 0 586 bin metrekarelik alanı, 1907 yaşam birimi, marinası, sosyal ve sportif alanlarıyla hem Fenerbahçe'mize uzun yıllar önemli gelir sağlayacak hem de Fenerbahçe camiasının gurur duyacağı çok özel bir yaşam destinasyonu çıkacaktır. Bu vesileyle bu vizyonun hayatı geçirmesinde bizlere güvenen ve destek olan başta başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca projenin geliştirmesi ve Fenerbahçe'mize uzun vadeli bir gelir modeli kazandırması yönünde ortaya koyduğu vizyon ve katkıları dolayısıyla NATO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Namık Tanrı'ya da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu projenin Fenerbahçe'mize, büyük Fenerbahçe ailemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.
1: Evet arkadaşlar, NATO Holding Sayın Namık Bey ailesine ve kendisine teşekkür ediyorum. O da iyi bir Fenerbahçeli. Dün akşam beraberdik. İnşallah ileride birkaç daha proje var. Orada da Fenerbahçe beraber olacak. Fenerbahçe hiçbir maddi katkı yapmayacak. Bunu bilin. İki, inşaat şu bu, biz hiç uğraşmayacağız. Bir tek biz, onların zaten satış ofisleri şunlar bunlar olacak. Biz de Fenerbahçe olarak oraya destek olacağız. Bu destek şahsım, yönetim kurulum, sporcular, bunları televizyona çıkarmak, bizim televizyonlar veya iletişim yerlerinde bununla ilgili teşvik etmek, şahsımız alacağız. Tamam, alacağız şey. Sözleşmenin bedeli 120 milyon dolardır. Bilmiş olduk. Tamam? Gelecek. Kulübe gelecek para 120 milyon dolardır. Bunun ilk 50 milyon dolarını kulüp alacak, sonra onlar alacak, sonra tekrar beraber ortak sözleşme böyledir. İnanın bizden sonra da belki devam edecek, bizden sonra gelen yönetimler de bedel alacaktır, bilginize. Ve toplamda hedef 300 milyon doları geçen bir bütçe yapmak. Ve onu da yapacağız, çok rahat yapacağız. Arkadaşlar var, değerli arkadaşlar çalışıyorlar. İnşallah sıraları geldikçe buraya davet ederiz. Hem sizlerle tanıştırırız. Aslında şimdi de birer kelime, ben bitirdikten sonra birer kelimeyle kendilerini takdim etseler iyi olur. Tanımış olursunuz. Bunların hepsi ileride geçmişte Mahmut Usta, Nihatlar, Mithatlar, işte şunlar bunlar. Nasıl Ali, İlhan, o yönetimleri herkes tanıyorsa bu yönetimleri de öyle zannediyorum bir sene sonra herkes sokak tanıyacak. Onlar değerli insanlar. Şimdi Muhammed anlatacak mısın? Oynattınız, anlattın, istersen bir bilgi ver yani. Tamam, bir ay sonra büyük ihtimal bir ay sonra herhalde satışa başlarlar. Turgut Bey kafa sallama Allah. Ya, tamam mı? Bak biz alacağız. Şekip Başkan diyor, ben de alacağım.

0: Aklan abi bir ay içinde belirlerler değil mi Yusuf Bey? Bir ay içinde belirlersiniz. Tamam. Belirlerler. Tamam. Efendim? Yok yok hayır ya, bizim televizyonlarda yayınlayacağız. Yayınlayacağız. Tabii tabii.
1: Teşekkür ederim başkanım. Buyur. Çok sağ olun. Öncelikle az önce Sayın Yusuf Bey'in verdiği bilgilere ek olarak ekleyeceğim bilgilerim olacak. Alanımız zaten az önce de bahsedildiği gibi Muğla Milli

0: antik kentine tam karşısına bakmış olması. İyosos antik kenti bir kıyısında İyosos antik kentine bakarken diğer kıyısında da yüzyıllarca oluşmuş olan çok güzel bir sulak alan, doğal arazi alanına bakan bir konumda bölgenin, hatta ülkenin de en değerli yerlerinden birisi. Bu alan içerisinde bahsetmek istediğimiz şeylerden bir tanesi de İyosos antik kenti. Bizim için burada çok önemli bir veri. Bunu özellikle üzerine bastır bastır anlatmak istiyorum. İyosos antik kenti bu bölgedeki yaklaşık olarak M.Ö. 3000 yıl önce kurulmuş bir liman kentidir. Ve bu kentin de liman kenti olmasıyla beraber Ege'deki en önemli sosyal yaşamı etkileyen antik tiyatrolarıyla, agoralarıyla, limanıyla Ege kıyısındaki liman şehirlerinden en önemlilerinden bir tanesidir. Bizim projemizin bir yakası buraya bakarken diğer yakası da kuşların şehri diyebileceğimiz ciddi bir sulak arazide, o bölgede flamingoların, balıkçıların, pelikanların, kaşıkçı gagaların baktığı çok güzel bir manzara alanına hakim olabilecek bir proje lokasyonunda bulunmaktadır. Proje alanımız 586 bin metrekare alan üzerinde bulunmakta ve 1907 adet bağımsız bölüm üreteceğiz inşallah bu alanda. Bu alanın en önemli kısımlarından sahil şeridinde marinası, ticari alanları ve geri kalan kısımlarında butik otelleriyle beraber sahil şeridi sadece buradaki 586 bin metrekarenin değil tüm bölgenin sosyal ihtiyacını da karşılayabilecek bir buluşma noktası olacaktır. Aynı zamanda proje alanımızın en önemli lokasyonlarından biri olan arka taraftaki manzaraya hakim olan bölgenin arasındaki lokasyonda da doğal olarak oluşmuş bir adamız vardır. Bu adamız da inşallah Fenerbahçe adası olaraktan bu projede gerçekleştirilecektir. Bütün kupalarımızı kaldırdığımız, burada şampiyonluklarımızı kutladığımız, maçlarımızı seyrettiğimiz bir Fenerbahçe adamızı inşa edeceğiz. Proje alanı içerisindeki bu kenardaki sulak arazi dediğimiz kısmın da kenar tarafında bütün alana hakim olabilecek 50 metre genişliğinde büyük bir peyzaj alanıyla da projemizi etkin bir şekilde alanımızda birleştiriyoruz. Yapılarımızın tamamı deniz manzaralı olacaktır. Satılacak olan konutların tamamı deniz manzaralı olacaktır. Bu konutlar bazıları katlı olmasına rağmen tamamı bahçeli konut olacaktır. Bunu özellikle de belirtmek istiyorum. Alanın içerisindeki sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek tüm sportif faaliyetler de alanımızın içerisinde bulunacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa da cevaplandırabilirim. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, şimdi bundan sonra bir konuda Maltepe inşaatların olduğu yer. Şimdi onunla ilgili çok detaya girmeyeyim. İnsanları üzmek de istemiyorum. Sonra daha detaylı anlatırız konuyu. Orada bir büyük bir bina var boydan boya. İçinde işte her türlü tesis koymuşlar. Sonra 7 tane mi galiba, 7-8 tane de çim sahası. Bir tanesi de tribün yapmışlar sağda solda. Hemen Samandıra tesislerinin karşısı. Zaten Arslan'ın tahsisini ben sağlamıştım gitmeden. Beni göndermeden siz. Şimdi bak yine geldim ben yapacağım. Bak yine geldim ben yapacağım. Ha, haberiniz olsun. Ya. 8 senede ne yaptılar? Ne yaptılar bakın bakalım. Bak Maltepe'yi yapacağım diyor. Ve Ocak ayında bir adam gelecek. Adım Chris. Belçikalı. Gelecek bu altyapıların başına. Ve 3-5 sene sonra da oyuncu vereceğini vaat ediyor. Ben gitmeden 2018'de de getirdiydim onu. Hatta Şekip Bey de hatırlar. Bize 2 gün kulüpte böyle 25-30 kişiye anlattı ne yapılması gerektiğini. Bu adam Belçika milli takımını yaratan adam. Lukaku, Hazard, işte şu bu onların yetiştiren. Hem alttan üstte onların hocalığını yapan. Sonra da ben söyledim federasyona da Göksel Gümüşdağ'a da hiçbiri almadı. Adam Çin'e gitti. Çin milli takımını oluşturdu alttan yukarıya. Sonra da Fas'a geldi. Bu Fas takımının oluşmasını sağlayan kişi yine ve ben davet ettim gelsin diye. Ocak'tan önce gelemiyor. Onun için Ocak'ta gelecek inşallah. Biz de ocağa kadar çim sahaları yapmaya başlıyoruz. 7 tane çimi yapıyorum. Başlıyorum. Ama alkışa gerek yok. Bizim için normal şeyler. Lüzum yok. Siz başkalarını alkışlayın. Şimdi 7 tane çim sahaya başlıyoruz. Fiyat çıkarmışlar.

0: yüksek fiyat çıkarmışlar. Ben daha aşağı olacağını tahmin ediyorum. Ve yapacağız. Yalnız buradan Sayın Ali Koç'a sesleniyorum. Bizim Tanju Bey gitti, konuştu kendisiyle de. Bu yapılan sözleşme, kendileriyle yapılan sözleşmede kulüple kendileri yaptıklarında bedel belirtmiyor. Diyor ki bu proje 60 milyon bedel belirtmiyor. Maliyet artı işte %5 karla yapılacaktır. Ama duyumlara göre şeyi çağırdım, yani müteahhit firmayı çağırdım, konuştuk arkadaşlarla. Onlar 60 milyon dolar mıydı, euro muydu? Euro yani civarında mali yapılacağını ifade ettiler. Fakat müşavir var bir de, onlar tutmuşlar. Müşavir ona da 1 milyona yakın para demişler, euro'ya yakın. o da diyor ki 100 milyona çıkar diyor. 100 milyon euro. Efendim? Ki bizimkiler hesap yaptılar. Bizimkiler hesap yaptı. Onlar da diyorlar ki 40 milyona yaparız. Şimdi Ali Bey ile konuşacağım bu konuyu. Yani rahmetli Mustafa'nın, Koç'un hepimizin sevdiği, saydığı insandı. Yani onun ismini koyarlarsa çift sahibi biz yapalım, problem değil. Ama binayı da onlar üstlenirlerse belki bitiririz de. Fenerbahçe'ye lazım.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Türkiye'de altyapıdan oyuncu yetişme şansı yok. Yok. Neden? Bir, eğitimci yok. Futbolu bırakıyor, gel sen futbolun başına geç. 12, 14, 10, 12. Adam hayatında kendisi oralarda çalışmamış ki. Tamam mı yani? Ve onları emanet ediyoruz. Yanlış. İki, bu çocukların yeme, içme, besin, psikoloji, bilmem ne yok. Okul yok. Üç, en önemlisi de bu saha yok. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün iki tane çim sahası var. Bir de yarım bir çim sahası var Samandıra'da. 1999-2000 yılında Aziz Yıldırım ve arkadaşlar yaptı. Güleceğim ya, çok güleceğim vallahi ya. Yazık vallahi, her şeye yazık. Sonra yine 98'de ben söz vermiştim. Deve ağzına bir çim saha yaptık. Hollanda'dan çimi getirdim. Fenerbahçe'nin olduğu 3 saha, 3,5 saha. Bir de rahmetli Ali Dişköklerin, rahmetli Mete Aslar'ın ve Ömer Çavuşoğlu'nun yapmış olduğu Metin Aşık tesisinin önündeki saha. Çimdi orası. Zaten Türkiye'deki ilk çim sahalardan biridir. Onu da sonradan halı saha haline getirdik. Kadınlar işte, genç çocuklar oynasınlar diye. Bir de Fikirtepe var. Orası da topraktı. Orayı da ben halı saha yaptıydım. Ta 99-2000'ler. Yani 5 tane sahamız var. Nerede yetişecek bu çocuklar? Yok. Yetişmez. Onun için bu altyapıyı yapmak lazım. Şart. Eğitim şart, bu da şart. Onun için hep beraber çalışmamız lazım. Bedi Bey diyor, ben iki tablo satar parayı getiririm diyor. Bekliyorum ha. Ne diyorsun?
2: Alırız, mi? Alırız başkanım.
0: Getirir mi? Emin misin? Getirir diyor. Ya daha çok şey söylenecek de, ben yetersiz de yoruldunuz, ben de efendim. Hı? Topuk yaylası arkadaş, bizim arkadaşlar bakıyorlar. Gel konuş, gel Yusuf. Açıldı valla. Açıldı, tutamayız. Açıldı Yusuf. Gel gel. Gel. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Bu Yusuf Elnesi'yi dedim, orada koluyu kestik. Burada 19 milyon 500 bin euroya almışlar. Bak bazı şeyler burada noktalayacağım. Alabiliriz. Tamam, güzel. Sonra buna 8 milyon 775 bin ödemişiz bonservis. Sonra da 2950 biz ödedik. Gel yanına Yusuf, gel gel yanına. Ödemişiz. 10 milyon 725 ödemişiz. Önemli değil. Bunu satmışlar. Şey, orası enteresan. Şimdi buradan diyelim ki 10 milyon bonservis borcumuz var. Bu oyuncuyu satmışlar. 14 milyon 250'ye satmışlar. Ya baba, bunun borcunu sattınız, o borç var. Onu ödeyin, yok. Parayı yemişler. Allah Allah. Bu olmaz ki. Abi borcunuz olan şeyleri kapatın yani. Sattığınız adamdan dolayı alacak geliyorsa onları kapatalım. Bunlarla ilgili, hepsiyle ilgili bir çalışma yapacağım. Gerekirse tüzüğe koyacağım. Gerekirse deftere, kitaba bir yere yazacağım. Böyle şey olmaz, saçma şey olmaz. Şimdi bunun borcunu biz ödeyeceğiz. 1-2-950 daha geliyor ödeyeceğiz. Ondan sonra bizden sonra gelen insanlar ödeyecek. Ya olmaz ama ya. Ayıp. Aynı şekilde Yusuf Akçiçek satmışlar. 25.705.530 dolara satmışlar. 13 milyon euro dolarını almışlar. Sonra geri kalanı kırdırmışlar. 11 milyona kırdırmışlar. Toplam ellerine 24 milyon para geçmiş. 1.700 kırdırma parası vermişler. Gel. Buyurun.
2: Başkanım çok kısa. Topuk Yaylası ile alakalı inşaat ekibi olarak Nihat Bey'in önderliğinde, Nihat Özbağ'ın önderliğinde, Mehmet Aydın, ben, Özgür Peker, Mehmet Beyler Samandıra'daki çalışmaları bitirdi ve inşaat ekibimiz İdil Hanımlar da burada. Topuk Yaylası'nda 80 tane odanın şu anda bütün projeleri hazırlandı. Restoranın projesi hazırlanıyor. Kamp döneminden sonra, yani başka takımların da kampları var. İnşallah Ağustos ayının sonunda Topuk Yaylası'nda renovasyonla odalarından başlayarak, kısım kısım odalardan 20'şer başlayarak inşallah en yakın zamanda Mart ayının sonrasına kadar bitirip yenilemeyi hedefliyoruz. Teşekkürler.
0: Evet, daha fazla uzatmayalım. Çok var konu. Gerek yok. Biz sizi seviyoruz. Siz de bizi sevin. Bakın, bak. Yani bak, ben gidersem kimse bir şey yapmaz bu kulüpte, haberiniz olsun. Polisi orada oturuyor. Niye bir tane çivi çakmadınız oğlum? Ha? Hiçbir şey yapmadınız. Geldiniz gittiniz. Ha? Birbirinize laf atmayı bırakın. İçeride bak, şaibeyi kaldırmak için şey yaptım. İbra ettim. Bu kulüpte gelenekler koyun. Kulüpçülük ayrı bir şeydir. Vakıf şirketi olmak ayrı şeydir. Burası kulüptür. Burada herkes bu kulübün sahibidir. Herkes kulübe gelip gidebilir. Yasak diye bir yer olamaz. Öyle şey olur mu? Bilin. Şimdi onun için sen de bu meleybol eğer niyetin varsa gel ikisini birden, bak fiyatlarını da söyledim rakamları. İcra kurulu başkanı ol. 20 milyon lazım galiba. Bizden de iki arkadaş sizin yanına koyarız. Böyle oh, fıstık gibi bir şey olur. Tamam, hadi. Hadi meydan. Ha? Neyi yaptık? Ne? Nasıl? Neyi yaptık? Ne yaptı? Teklif nedir? Anlamadım. Bağızlı. 1907 ile beraber yapıyorlar da parayı getirsinler, yazsınlar. Parayı getirin. He? Ama erkek de bayan da beraber. Ayrım yok. Ayrım yaparsanız...
3: Başkanım, 1907 derneği ile beraber biz, eksik olmasın, Aydın Bey ile 1907'nin başkanı da konuşuyor, ben de konuşuyorum. Bir teklifte bulunduk. Hakikaten voleybolda çok yüksek bir açık var. Bu açığın kapanması için de bir çalışma yapılacak. Ama biz hatta biz 10 yıllık bir planlama yaptık, kendisiyle paylaştık. Onu sizinle tartışırız, konuşuruz.
0: Ben de tartışamazsınız.
3: Aydın Bey zaten yardımcı da oluyor.
0: Hop, benimle kimse tartışamaz. Evet, tartışacağını yani bıraktım bu işleri. Bak, ben bir yıl
3: Başkanım,
0: buradayım.
3: Başkanım, kimle konuşacağız
0: bunu? Hulusi, ben bir yıl buradayım.
3: Evet.
0: Onun için bir yıllık konuşmaya gelip alırsınız. Sonra kim geliyorsa onlarla oturursunuz. Benle değil. Tamam,
3: kulüpte süreklilik olması lazım. Oturup konuşuruz başkanım. Ben bir şey demiyorum yani.
0: Hulusi, isteseniz satmıyoruz.
3: İsteseniz de satmıyoruz.
0: Satmıyor. Onun için bir yıllık geleceksiniz. Bedeli ne belli zaten, söyledim de. O bedeli koyacaksınız. İlave edeceksiniz. Tamam. Bir yıl sonra hangi ekip gelecekse onlarla konuşuruz.
3: Belki her sene tekrar konuşmak yerine kalıcı bir düzen oturtulması önerdik biz.
0: Şu an olmaz. Şu an
3: yani
0: olmaz.
3: Bunu, bak, bu kulüp bak, için
0: bak, bak baskette otur dinle. NBA'de
3: konuşamıyoruz.
0: NBA baskete geliyor. Orada olacak formül bu yere geçerli olur. Onu Ömer Onanlar iyi biliyorlar. Tamam? Ha, buyur Ömer.

0: Konuşacaksan söyle. NBA'yi söyle, ben ne bileyim. Siz diyorsunuz geliyorlar gidiyorlar. Ben ne bileyim, hepsini bilmem.
1: Evet, NBA ile alakalı yani çok yazılıyor çiziliyor. Kısa bir bilgi vereyim. 20 sene 25 sene önce de Euroleague aynı projelerle gelmişti. Bu işi nasıl büyüteceğini Avrupa'da. Şimdi NBA son bir sene, bir buçuk senedir takımlarla görüşüyor. Geçen sene de bu takımların hepsiyle görüşüldü, Euroleague takımlarıyla, ama şu anda bu sene Euroleague'de oynayan bütün takımlar Euroleague'de kalacağını deklar etti ve imza etti. En son Fenerbahçe ve Real Madrid de imzaladı. Ama NBA ile şu anda son bilgi, NBA Avrupa FIBA diyorlar. Euroleague'de bir görüşme, Euroleague'i satın alma konuşuyorlar. Projelerinde bu işi çok büyüteceklerinden bahsediyorlar, ama tabii ki bunları göreceğiz, dinleyeceğiz, getireceğiz. Ama eğer Avrupa'da tek birlik ve çünkü hem FIBA'nın biliyorsunuz FIBA'nın ayrı competition'ı var, turnuvaları, Euroleague, Eurocup ayrı var, bunları tek çatı altında birleştirmekten bahsediyorlar ve gelirleri çok yükselteceklerini söylüyorlar. Hala şu anda Avrupa basketbolunda bir şampiyon hala 1-2 milyon euro ödül oluyor şampiyon olduğu zaman. Bunlar çok düşük. Nasıl yapacaklarını, ne edeceklerini biz de takip ediyoruz. Bu işin içindeyiz. Başka takımlarla anlaşıldığı söyleniyor Türkiye'de de ya da Avrupa'da da, ama bütün Euroleague takımları olarak biz şu anda Euroleague'de devam ediyoruz. Zaten böyle bir şey olursa ilk önce bizleri arzu ediyorlar, konuşuyorlar. Bilgilendirmesini yaparız, konuşuruz. İlk önce onları bir dinlememiz lazım. Başkanım.
0: Teşekkür ederiz Ömer Bey. Evet. Anlayacağınız Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bizim harcamamız limitleri çok az. Hocalardan gelen para var. O da 19 loca biz satmışız ve 8,5 milyon euro oradan gelir sağlamış arkadaşlar. Saadettin Beyler 49 tane locayı satmışlar ve 9,5 milyon euro. Biz yükselttiğimiz için fiyatları ondan fazla katkı var. Sayın Ali Koç yönetimi 15 tane locayı satmışlar. 3 milyon 876 bin almışlar. Bu paraları da onlar satarak yemişler yani. Bize kalmamış yine. Tamam mı? Armut'un sapı var. Onu da bilsin herkes. Öyle değil mi Adem Koç? Bakıyorsun öyle değil mi? Bak burada. Oyuncağı al, oyuncağı al. Nasıl alacağız? Demek ki kendimiz para getireceğiz. Yoksa alamayız. 140 milyona yakın şu anda 3 oyuncuya bitirmeye kadar. Bonservis artı kendi oynamaları sürecindeki zamanla dahil 140 milyon euro ödeme yapacağız. Zaten 120'yi buradan karşıladık, diğerlerini de karşıladık. Onları da açıklayacağım zamanla. Çünkü limit eksi 32 milyon euro dolar veya euro. Borcumuz vardı, limit eksiğimiz vardı. Eksi 32. 144 milyon euroluk sponsorluk anlaşması yaptık ve paraları getirip kulübe soktular. Duydun mu Adem? Eğer gelmeseydin, şimdi bak bu ekip gelmeseydi siz lisans çıkartamazsınız. Bak haberiniz olsun. Her şeyi hakimim biliyorum. Görüyorum. Allah yukarıda Fenerbahçe'ye ezel gelmesin diye bizi getirdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi hafta sonları. İnşallah beraber mutlu bir seneyi yaşarız. Saygılarımla.
2: Evet, Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını da sizlere dinlettik. Tabii ki birçok yayınımız var, birçok içeriğimiz de var. Bizleri tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın demek istiyorum.
3: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Bir de sen geldin mi tadından yenmez tadında böyle bir başlangıç olacakmış gibi gözüküyor. Ya da şöyle bir konuşma da yapılabilir. Trossard'ın nasıl aldı Beşiktaş? Hem Belçika performansıyla hem de kulüp bazındaki performansıyla az önce kısa paslarda arkadaşlarımız da incelediler. Dün gerçekten güzel bir galibiyet. Hatta dün gece maç sonrasında Bülent Uslu'nun da YouTube kanalında Eagle Medya'da baya baya konuşuldu. 7-8 bin kişilik bir takipçisiyle, izleyicisiyle anlık oraya da katıldık. Orada da yorumlarımızı yaptık ki ilk yarı şans kapıyı iki kez çaldı. Almanya'dan bir kaleci almışız ama Danimarka'dan bir direk aldığımızı bilmiyordum ben diye öyle yorumlar da yaptım ama hemen golü bulmak istiyordu Mijlent, hızlı başladı topun Beşiktaş'ı sevdiği dakikalar işte o dakikalardı. İlk 20-25 dakika içerisinde iki topu direkten dönmüştü ev sahibinin ve Beşiktaş o agresif oynayan ev sahibine uzun süre aynı oranda cevap veremedi ve bu tarz oyunlarda hemen defolar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu olay tanına olmazlar. Bu Rıdvan neler yapıyor kardeşim? Černý aman da iyi ki bir kalecimiz var durumu. Bunlar çok kıymetli şeyler aslında. Dün tabii ilk 45 dakikadaki kabusun ardından kapatalım da sonrasını izlemeyelim, acı çekmenin anlamı nedir, majosist miyiz falan diye öyle şeyler yazanlar, düşünenler falan vardı sosyal medya üzerinde. Bu tarz oyunlarda yarı sahanıza uzun toplarla gelen rakip karşısında topa sahip olup biraz böyle tek pası iyi oynamak ve çabuk atak bulmak gerekiyor. Ki son bölümlere girerken de rakibin biraz temposu düşünce de o set oyununu orta sahanın güçlü olan tarafıyla beraber biraz çilingirvari bir kilit açma yöntemi ya da hani çilingiri bekleyemeyeceğiz, kapıyı mı omuzlasak yumruklasak falan durumu, levye mevye araya maraya bir şey mi koysak, beyler bir yüklensek mi falan, o tarz bir kapı açma ihtimaline dönüşüyor tabii. Ki son bölümlere girilirken rakibin biraz temposu düşünce de o denemeler karşılığını bulmaya başladı. Ki ikinci yarının başlangıcı Beşiktaş için gerçekten çok olumlu, çok güzel, çok keyifliydi. Yani gelecek vaat etmek sonrası için zaten başlangıç bölüm canavarıyla başlıyorsun. Hani bilgisayar oyunlarında kolay bölümleri geçersin, onun sonrasında can bile kaybetmezsin. İşte tamamen bütün gücünle başladığın gibi ikinci level'a geçersin. İkinci level'dan ilerlersin, üçte biraz zorlaşır, dörttü, börttü, bilmem neydi falan. Anlam veremezsin yani. Hani sona doğru yaklaştıkça ya ne kadar kuvvetlendi, ne yapsam olmuyor dersin. Bütün tuşlara basmaya başlarsın. En son bölüm canavarı gelir. Onu da yendin mi kızı kurtarırsın. Ondan sonra müzikler falan çalmaya başlar. Yani Beşiktaş Avrupa macerasına, hikayesine bölüm canavarıyla başladı. Sonra level level daha da böyle kolaylaşacakmış gibi gözüküyor. Öyle bir ihtimal varmış gibi gözüküyor. Tabii rakibin yine kırmızı kartla eksik kalmış olması da bir avantaj. Bunu oynayabilmek, ikili mücadelelerde fazla bulunmak, biraz efor sarf etmek karşılığında size başarı getiriyor. O yüzden bir taraftan oh çekip bir taraftan İlhan'la ve Olaytan Beşiktaş'ı uzun süre taşıyıp taşıyamayacağı konuşulurken, Černý'deki görünüm yine vasatın üzerine çıkamayınca sağ kanatta çok daha etkili bir oyuncunun şart olduğunu artık hem İtalyano hem Önder Özen hem yönetim hem ekran başında hem tribünde olan herkes çok net bir şekilde hissetmeye başladı. Orkun ve Salih orta alanda çok iyi işler yapıyorlar fakat bu bölgede de mutlaka İki yönü iyi olan en az bir takviye gerekiyor gibi hissettiriyor. Biraz gerçekçi bakmak gerekirse. Ama bu detayları herkes net bir şekilde zaten biliyor, görüyor. Bunları sadece dile getirmek biraz tekrar anlamına geliyor. Orkun'un şutunun direkten dönmesi tam bir talihsizlikti. Ki onların yaşadığı talihsizliklerin yanında bizimkisi biraz pamuk kalıyor aslında ama Raşitsa'nın oyuna girer girmez golü atması, o da düğümü çözdü. Rakibi de psikolojik anlamda çökertti zaten yani. Bir anda o kar topunun çığ haline dönüşmesi gibi oldu. O yüzden Beşiktaş'ın büyük avantajı ilk maçta daha zor bir rakiple başlamak. Onun sonrasında bundan sonra daha oturmuş bir takım olarak, hep örneğini veririm ya, demlenme gibi düşün. Daha çayın altına suyu yeni koyduk. Buna da Trossard eklenecek. Buna da biraz daha efor eklenecek. İşte yüklemeler yapılacak. Ve beraberinde Beşiktaş'ın büyük bir gelişim gösterebileceğini tahmin edebiliyoruz. Bunu görebiliyoruz. Tabii burada biraz da Mourinho, Jalo, Emirhan, Rıdvan ya da işte değişimden sonra Taylan tarzındaki oyuncuların hangisinin kalıp hangisinin gideceği yönünde veya nasıl bir takviye olabilir. Bir ara en sonunda Hacı Zahmetoviç'i falan oyunda görünce acaba Quaresma falan da var mı kenardaya dönen de oldu tabii, hani Ahmet Hacı Ahmetoviç mi falan diye, nasıl yani diye. Var ya, ideal bir 11 aslında hocanın kafasında yer etmiş. Bunu hissedebiliyorsun oyunun başlangıcında kurulan kadroda. O yüzden hayırlısı olsun. Vallahi büyük bir tehlike atlattık. Ve iyi bir kalecimiz var. İyi ki bir kalecimiz var. Ya da hocanın katkısının gerçekten iyi olduğunu, illa yerli de ısrar edip camiadan birinin gelmesi, evladımız olması ya da Türkiye'yi tanıyor olması falan çok da gerekli değilmiş. Bunu da net bir şekilde gösteriyor hocanın heyecanıyla, duruşuyla, hamleleriyle, oyuna bakışıyla, oyunun içinde kalışıyla bunu hissettirebiliyor. O yüzden bunu zaten oyuncular da söylüyor. Mesela maç sonrasında Jalo, hocamızın enerjisi bize pozitif etki yaratıyor ve yansıması çok iyi oluyor derken, Raşitsa hocamızın ne istediğini gerçekten takım olarak biliyoruz ve onu iyi anlıyoruz diye konuşuyor. Ya hocamızın ne istediği belli, sistem anlamında senin yeteneğin bu ve sen bunları yapabilirsin. Senin yanında bu da olunca biraz daha bunu da yapabilirsin gibi bir sistem anlayışıdır. Bir takım oyunudur, bir ekip çalışmasıdır bu. Bunu zaten spor yapanlar, bir takımda oynayanlar, sistem üzerinden oynayanlar, hani mahalle maçlarında kurulan kadrodan sonra zaten ilk 10 dakikada bu kadronun yeterli olmadığını, Ahmet ikinci yarı sizden oynasın, bizden oynasın, kaleciler değilsin abi, çok güçlü oldunuz gibi bazı şeyler var. İşte orada güçsüz olunan yerlerdeki değişimi zaten mahallede çocukken oynadığında hissedebiliyorsun. Hani beyler bırakın böyle kalsın, toparlanırız, bak daha iyi olacağız falan, İlk maçın günahı olmaz falan bir şey dedik mi böyle bir şey mahalle maçlarında? Hani böyle bir şey var. Hanginizin ağzından böyle bir kelime çıktı yani? Ya top neredeyse bütün mahalle oradaydı. Kimse demedi ki defansta da açıklar bırakıyoruz, sağ kanatta sen buradan ayrılma kardeşim, tandemi bozmayalım, orta alanda biraz daha kuvvetli bir oyun sergilersek rakibi daha etki altına alırız falan, böyle konuşmalar geçti mi hayatımızda? Baba topun sahibi kimse, Allah ne verdiyse rüzgarı da hesaplayıp plastik topun gidebileceği yönün şansıyla beraber, top da bizi severse, hani ona göre bir şeyler yapardı. Gol mü değil mi, işte vara gitmeler falanlar filanlar. Şeydi yani, hani maçın kaderini belirleyecek olan şeyler, okunacak bir ezan, topun sahibinin eve çağrılması falan gibi şeyler yani bunlar. Hani mahalle maçlarında da bunları görüyorduk ama sistem üzerinden biraz daha yaş böyle reşit olmaya yakın kısımlarda, halı sahalarda falan baba sen defansta kal, Ahmet sen ileride oynaya dönmeye başladı. O sistem kuruluyordu. Kimin nerede oynayabileceğini, hangi mevkide daha yetkini, daha etkili olabileceğini herkes çok çekiyi biliyordu yani. Şimdi mesela hem Bülent Uslu'ya katılıp yorumlar yaparken diğer arkadaşlar da, hem de diğer taraftan Nihat Kahveci'nin videoları da düştü sosyal medyadan. Çok da sevdiğim, çok da değerli bir isimdir benim için. kahvecinin Orkun Kökçü'yü bu takımın lideri diye tanımlaması, bizim 2 gün 3 gün önce yaptığımız bağlantılarda da hani takımda bir lider vasfının olması.

0: olması, işte Önder Özen'in daha önce en iyi orta sahalar derken Orkun'u 5. sıraya koymuş olması nasıl karşımıza çıkıyorsa, diğer taraftan işte 3 kişinin 5 kişinin değil 23 kişinin kaptanlığını yapıyor derken, her geçen gün biraz daha kimine göre bir abilik, kimine göre bir liderlik, kimine göre takım içerisinde belki bir beyin anlamına gelebiliyor. Batarya orada sanki. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Nübel'e gerçekten ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Yani çizgi performansının ötesinde, yani savunma arkasını süpürebilen ve pasla başlangıç yapabilen bir profille takımın hem oyun kurmasında hem de risk yönetimini güçlendirebileceğini çok net bir şekilde gösterebiliyor zaten Nübel. Ancak iki eleme turundaki olumlu tablo liderlik ve kaleci etkisinin sezon geneline ne kadar taşınıp taşınmayacağını da tartışabiliriz. Hani Doğan'ın da yedek kalede bulunması, onun performansının Nübel'e eğer bir şey olursa, ki olumsuz düşünmek asla istemem ama hani bir anda ne kadar hazır olduğunu görmek gerekir. Bunun için illa Ziraat Türkiye Kupası maçları mı olmak zorundaydı? Bir şeyde önce bir Nübel'i denemek lazım. Sonrasında evet de kaleci antrenörleri ve teknik adam onunla ilgili çok fazla çalışıyordur, ediyordur. Bir planları, programları vardır. O yüzden çok kıymetli. İki maçta da iyi olan Beşiktaş'ta bir kaleci var artık diye biz yorumlarımızı yaptık. Siz de 0212 273 10 üzerinden düşünceleri, görüşleri, önerileri paylaşabilirsiniz. Abi günaydın, hayırlı cumalar Doğan abi. Sen ne zaman birini övsen o takım geri gidiyor, mümkünse kimseye övme olur mu diye yazmış. Şimdiye kadarki en güzel sezon olacak. İki Türk takımı Şampiyonlar Ligi'nde, iki Türk takımı Avrupa'da oynayacak. Tabii burada Başakşehir de keşke olsaydı modunda ama Boz Baykuşların Konferans Ligi ikinci ön eleme turundaki o birbirinin rövanşında Inter Turku'yu deplasmanda yenebileceğine olan inancımızı maalesef maçın başlangıcındaki oyundan sonra zaten biraz anladık. Finlandiya ekibi Inter Turku'yla Nuri Şahin'in öğrencileri arasındaki Elveda adlı kısa filmin dünkü gösterimi maalesef mutsuz sonla bitti. Her film öyle bitmiyor yani. O yüzden Beşiktaş'tan gelen bir veda şarkısı, kısa metrajlı bir film biraz üzdü tabii ister istemez. Hani kalınsın, galibiyetler, beraberlikler, ülke puanına katkılar, onlar şunlar bunlar olmalı. Bir taraftan Trabzon da hazır değil gibi gözüküyor. Aslında çok böyle sinsi sinsi arkadan kıyım kıyım böyle kenardan kenardan geliyormuş gibi gözüken, yaptığı hamlelerle işte scouting başarılarıyla konuşulan Trabzon'un Frankfurt'a 3-0 mağlup olmasının ardından Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında bir Katar temsilcisi olan El Sa'da da 1-0 yenilmesi üzüntü vericiydi. Ki karşılaşmada Bordo Mavili takım otobüsünün trafiğe takılması sebebiyle 30 dakika geç kalındı Avusturya'daki kampta. Avusturya'da tam iş çıkışına denk gelen maç gibi, öyle bir şey olması lazım. Böyle bir şey olabilir mi? Çok komik değil mi ya? İkinci hazırlık maçında Avusturya'da abi geç kalacağız trafiğe, biz 11'de başlayacaktı maç falan diye, alo biz biraz geç kalacağız bir yarım saat kadar falan gibi, öyle bir şey olabilir. 30 dakika geç geliyor. Fatih Tekke sahaya, Onana, Pina, Envaivu, Savic, Cabral, Bushari, Falcorelli, Saviola, Muçi, Aral Şimşir ve Onaçu'dan kurulu bir 11 sürüyor. Ve 62. dakikada bütün takımı tamamen değiştiriyor. Maçın tek golünü de dakika 34'te Robert Firmino penaltıdan atıyor. Bordo Mavililer pazar günü 17.30'da da Udinese ile karşı karşıya gelecek. O bilgiyi de aktarmış olalım. Bunlar da önemli detaylar arasında yer alıyor. Tabii bunlar baz alınamaz hazırlık maçlarıyla alakalı. Dur daha bakalım bir deneyelim olur mu olmaz mı diye. Ona bakmak lazım. Şimdi bu takımda kimler kalacak, kimler gidecek, bu Trabzon için de geçerli, Galatasaray için, Fenerbahçe için, Beşiktaş için de geçerli. Onun sonrasında bakmak lazım. Hatta şöyle söyleyebilirim. Roma ve Crystal Palace Osterwolde'yi transfer etmek istediklerini resmen oyuncu tarafına bildirmişler. Yakın zamanda Fenerbahçe'ye resmi bir teklif yapacaklar. Kaleci Livakovic de Dinamo Zagreb'le anlaştı. İki oyuncu gidiyor, onu söyleyeyim. Osterwolde'ye de yakın bir zamanda yollar ayrılıyormuş gibi gözüküyor. Hem onlar giderse işte acil bir Giresi ya da Watkins transferi gerçekleşebilir mi? Bununla ilgili olarak bu Leao ne oldu ya deyip hani Galatasaray'a mı geliyor? Ondan sonra ne bileyim Fenerbahçe mi anlaşacak? İşte bunun bir çıkmazda olduğu gözüküyor. Portekizli Yıldız'ın satın alma opsiyonuyla kiralanma ihtimali var. Ya da Milan'a gelecek yıl ödenecek olan 50 milyon euro ile bu sezon milli futbolcunun satın alınabilme ihtimali doğabiliyor. O yüzden bunlar konuşuluyor. Ama bir taraftan da bir anda Osimhen'in gidebilme haberleri çıktı. Osimhen'in Manchester United'a transfer olacağı iddiaları Avrupa basınında çok fazla konuşulmaya başlandı. Manchester United teknik direktörü Carrick'te Nijeryalı golcüde ısrar ettiğini, Galatasaray yönetimi bu iddialara da gülüp geçiyoruz dedi. Yine de Osimhen'in Premier Lig transfer kariyer öncelikleri arasında görüldüğü öne sürülmesi, ya giderse ya öyle olursa aman şöyle böyle deyip bir endişe de orada duruyor. Koca bir tehlike gibi kenarda duruyor. Bir hani Davinson Sanchez'i satan, şampiyonluğu satar derken Osimhen'in ayrılığı, hani planların tamamen alt üst olması, binanın tamamen yıkılması anlamına gelir. Hani onu da herkes net bir şekilde kabul ediyordur. Bir taraftan hani can uzun mu olsun, Leao mu gelsin falan derken öyle olur yani. Bu arada trafiğe takılması falan konuları konuşulurken hemen böyle birkaç tane mesaj geldi. Hani bilmeden falan diye yazıyor. Bütün gazetelerde trafiğe takıldığı için yazmış. Kaza yaptığı söylenmesin, böyle şeyler konuşulmasın, çok da büyük sıkıntı olmadığı için diye düşünülmüş de olabilir. O yüzden hemen bilmeden, onu yapmadan orada çıkıyorsunuz da konuşuyorsunuz da şunu yapıyorsunuz da o kadar kolay, siz ne kadar rahat yorum yapabiliyorsanız bu şekilde bilmeden, onu yapmadan iki tane haber okuyun deyip biz de bir yerden okuduğumuz için zaten size aktarıyoruz. Bak bunlar yazıyor. Ondan sonra alo işte falan deyip hani Avusturya'da trafiğin oluşu da zaten böyle değişik gelir. Sanki trafik sadece İstanbul'da, işte İzmir, Ankara gibi yerlerde iş çıkış saatlerinde, normal saatlerde hiç kimse böyle trafikte yokmuş gibi böyle bir algı oluşur kafada. Abi İstanbul, Allah, iki günden sonra yorulduk be o trafikten diye. Herkes aynı şikayeti ön plana çıkartır. Amsterdam'dan Ahmet Sarı yazmış. Bilmeden diye başladı mesajına. Günaydın Dodo, hayırlı cumalar. Bir Fenerbahçeli olarak dün akşam Beşiktaş'a kıskandım. Kendi işine karışmasın diye İsmail Kartal'ı getiren Aziz Yıldırım umarım hatasını lig başlamadan fark eder ve İsmail Hoca'yı gönderir. Ben iyi bir Fenerbahçeli olduğunu düşünmüyorum kardeşim senin. O yüzden böyle bir yorum yaptığın için. Hani illa hoca hemen gider, İşte balık baştan kokar, yılanın başını şimdi ezeceksin falan, hani onu nasıl başlarsan öyle devam eder. Bunlar hoş şeyler değil. Yani yönetimin şu ana kadarki başarısızlığında abi Aziz Başkan da olmadı be deyip hani hemen bu kararı verebiliyor musun yani? Ben şimdi şunu söyleyebilirim. Dünkü oyun sonrasında hiç maçı seyretmemiş olarak söyleyeyim sana. Beşiktaş maçına hiç bakmamışım gibi düşün. Ondan sonra sadece skoru öğrenmişim. Ne oldu ya, Beşiktaş'ın maçı vardı deyip böyle arkadaşlara soruyorum. Arkadaşlar diyor ki mesela 2-0 yendi Beşiktaş. Yapma ya, kim attı golleri? Raşit'si attı, Orkun attı falan. Yap, Allah Allah ya. Ulan burada bir tane attık zar zor. Orada direkler olay tam olay tam demek. Demek iyi oynadık ya falan deyip. Abi öyle böyle değil yani. Yani 2-0 Midtjylland'i kendi sahasında Danimarka'da, yani tur için gittik, turizmci olarak geri mi döndük falan gibi, hani oradan turdan tura bağlarım yani.
1: Soru cevap devam edecek.
2: Reklam.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta.
2: Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Hayalleriniz için

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu cevap devam ediyor.
3: Ya kökçü turizm falan diye yani. O mu ya, vallahi helal olsun be. Öyle düşünülür yani. Güle oynaya zafere uçmuşuz gibi. Yani güle oynayası yani. Hani ofansif kalitenin biraz arttırılması gerektiğini, defansif anlamda işlerin ne kadar sıkıntılı olduğunu, iki ara paslarda, hızlı hücumlarda ne kadar etkisiz kaldığını falan görmedik mi yani? Doğan Bey, siz Galatasaray'ınızı gene koruyacaksınız ama farkında mısınız bilmiyorum. Çıkan Galatasaray ile ilgili bütün transfer haberlerini, giden oyuncularla alakalı olan hiçbirinde resmi teklif var haberi yok. Sadece gelebilir diyorlar. Gelebilir diye yazmış. Galatasaray'ımızı da nasıl koruyacağımı bilemedim. Şöyle bir bakayım dedim. Onunla ilgili bir çıkan haber var mı diye. Yalnız iki gündür Galatasaray ile ilgili böyle futbolcular röportajları çıkıyor. Dün Yunus'un bir röportajı vardı. En sevdiğim deplasman Kadıköy deplasmanı diye. Bugün de Galatasaray kaptanı Abdülkerim Bardakçı'nın bir açıklaması, nereye konuştu bilmiyorum. Kulübün YouTube kanalında mı konuşuyorlar? Kulübün YouTube kanalında bir açıklama yaptı galiba. Şey diyeyim, Fenerbahçe derbileri hep kırılma maçları oluyor. Yani eskiden çok fazla böyle yorumlarda gerçi futbolcuların yapmış olduğu bir şey değildi. Teknik adamlar ara ara zehirlerdi. Onun sonrasında yorumcular zaten bunu dillerinden düşürmezler. Medya mensupları da bu konuyu öyle veya böyle okunsun, tıklansın, beğenilsin, takip edilsin. O takipçi sayısı arttırılsın diye. İşte Galatasaray ile ilgili bir haber yapıp Fenerbahçe yorumlarıyla benzetmelerle, Fenerbahçe ile ilgili konuşurken Galatasaray benzetmeleriyle, eksi ve artı yanlarıyla alakalı olarak bunları söylerler yani. Abdülkerim Bardakçı'nın da son 4 yılda kazandıkları başarılarının sırrını o takımdaki o hep beraber söylediğimiz o sevgi ve aile ortamı diye adlandıran, işte bizde TGRT Haber'de de televizyonda da Ali Naci hep dile getiriyor. İşte iyiler hep kazanır. Buradaki sevgi ortamı, aile ortamı diye dile getirir. O yüzden kulübün YouTube kanalında tecrübeli futbolcu, bizim 4 sene üst üste şampiyon olmamızın en büyük nedeni kenetlenmemiz, hiçbir olumsuzluğu aramıza sokmamamız ve aile olmamız diyor. Abdülkerim, sezonun kırılma maçı hangisiydi sorusu, her zaman Fenerbahçe maçıydı diyerek devam ediyor. Fenerbahçe maçları bizim için genel olarak zaten öyledir. Hatta onların oynayacağı maçlarda alacağı aldıkları skorlarda bizim nasıl yani, Galatasaray'ın bir kaybı işte orada hemen şeydir, cuma sendromu diye bir şey vardı ya, pazartesiden başlanır. Cuma işte üç büyüklerden biri kaybettiyse, şampiyonluk mücadelesi veriyorsa, onun sonrasında takipçileri de kaybeder ya. Hani yazılı olmayan kurallar gibi olur. O yüzden o da etkiler. İşte Fenerbahçe'nin kaybetmesi, işte cumartesi Galatasaray'ın maçını ne kadar etkileyebilir? Cumartesi işte ya da Fenerbahçe'nin kazanması Galatasaray maçını nasıl etkileyebilir? Beşiktaş buradan nasıl sıyrılabilir? İşte haftanın en karlı takımı falan diye buna 3 puan kazandı diyemeyiz. En az 6 puan kazandı diyebiliriz gibi. Böyle yorumlar yapılabilir yani. Buradan oralara dönüyor. Şimdi Galatasaray'da da, Galatasaray'ımızı da şöyle bir koruma kalkanı içerisine alayım ben. Ben alayım, çünkü Oğuz Altay almamaya başladı. Ali

Naci almamaya başladı. Yakup Çınar almamaya başladı. Ben alayım bariye döndü. Demek ki oradan anladığım kadarıyla. Herhalde mesaj anlaşılmıştır. Hani almayanlara bak. Ondan sonra ben de şey diyorum yani. Ben alayım bariye döneyim yani. Yöneticiler işte telefon etmişler ya, Ozaltay'a demedim, para yok para yok demişler. İşte vay efendim durun bir dakika, acele etmeyin, yönetim ne diyor, sakin olun sakin olun, bitireceğiz, en iyisini alacağız gibi. Taraftarda öyle tabii ki bir inanç olacak, sonuçta sana uzun süre başarılar yakalatmış bir yönetimin ve teknik ekibin sürekli olarak biraz sakin olun, merhaba, merak etmeyin, yaptık işleri, hallettik, öyle pazara çıkartmıyoruz, fiyatı yükseltmeyelim, konuşmayalım bir dakika falan. Ama alıyorlar, rakipler yükseliyor, güçleniyor, öyle oluyor be. Bir dakika dedim, ondan sonra abi bir dakika da artık hani olmuyor yani. İyi günler Doğan Bey, İzmir'den Hasan ben. Eyvallah, bugün kısmetse ben de akşam İzmir'de olurum diye tahmin ediyorum. Öyle pazartesi dönmeli, öyle bir düğün dolayısıyla gidiyorum. İzmir'den Hasan ben, konuk yorumcunuz Konanç hakkında Polonya'da yaşananlarla ilgili. En son bir kapı kolunu biliyorum. Dış kapının mandalı diye yeni bir program ismi teklif ettim. Ben Ahmet Konanç'a dış kapının mandalı diye. Hani olur mu? Yapar mıyız? Yapmalı mıyız sence diye. Bence ayıp ediyorsun. Yüzde kaç Fenerli olduğumuzu falan da söyle de bilelim. 46 yaşındayım. Yaklaşık 40 yıldır Fenerbahçeliyim. Ha, şeyden dolayı söyledim. Bence iyi bir Fenerbahçeli olduğunu düşünmüyorum dediğinde. Bu kadar rahat eleştirilememeli. Yani bir lig başlasın. Avrupa'da sanki bir anda ilk eleme turunda elenilmiş. Yani bak... Ondan sonra dur, daha ilk maçın günah olup olmama konusunu da aşıp da böyle şeyler yapınca. O yüzden söylüyorum ben de arkadaşlar. Sen iyi bir Fenerbahçeli olmadığımı düşünüyorsun dedin diye iyi bir Fenerbahçeli değilim anlamına gelmiyor zaten bu demiş. Bunu anlayabilmiş de olman, bunun cevabını vermemen gerekir aslında bunu anlayabildiysen. Ben bunu anlıyorum da bir de ben bunu Doğan'a da yapıştırayım onun sonrasında, o da bir anlasın gibi değil. Benim ne demek istediğimi anladığın için bu cevabı yazmışsın zaten. O yüzden ben de konuyu çok uzatmak istemiyorum yani. Böyle tartışma ortamına girmiyorum. Beni Emre'ye benzetmeyin. Hani böyle sürekli olarak böyle bir zehirleyip ondan sonra ben de hep böyle panzehir var arkadaşlar. Kenarda iki tane alırım, iki yudum. Ondan sonra gelen iki zehirden etkilenmem öyle yani. Alerjim falan da yok yani belli mesajlara, böyle hani ne bileyim elde böyle uyuşma yapıyor, dilde böyle titreme yapıyor, işte vücutta böyle bir soğuma yapıyor falan gibi böyle şeylerim, etkilerim ve belirtilerim yok yani. Ben takmam arkadaşlar, ben hayatta yaşadığım problemleri hiçbir zaman dışarıya da belli etmemiş bir insanımdır. Etrafımda böyle demezler ki bir gün Doğan'ı da kötü gördük be, kenarda böyle oturuyordu, dalgın dalgın uzaklara bakıyordu falan diye. Ne yaşasam dışarısının bilmemesi üzerine böyle bir kendimi savunma mekanizması geliştirmişim ya. Ulan Doğan'ı da hiç öyle görmedik, hep de neşeli falan diye. Hep derler ya palyaçolar arasında en üzgün insanlardır diye. Dış kapının mandalı diye bir program yaparsam, ben bir kapı kolu üreticisi firma yetkilisi olarak sponsorluk vermezsem, aha buraya da yazıyorum diye. Ya Ahmet'e de ki sponsor buldum, yalnız programın ismi değişmek istiyor, kendi adını değiştirebilir nüfus müdürlüğüne başvuru yapıp diyor. Yok be, o da her şeyi paraymış gibi düşünmeyin. Doğan abi günaydın. Dün ilk yarıda sakatlık gereği bir dakika sağ kenarına gelmişti rakip oyuncu. O bir dakika rakip takımın bütün oyun organizasyonu değişti. Önde baskıyı bıraktılar, az daha gol atıyorduk neredeyse diyor. Ya Olay Tanım gene karşı karşıya kalıp da ayağının içi canımın içi modundaki o Kuvareşma'ya ayağımın dışı canımın içi dediğimiz anlarda. Olay Tanım abi, bu adam bu sene galiba bilmiyorum deyip hani Önder Özel de ne kadar istekli, ne kadar arzulu deyip koruma kalkanını devreye sokması. Vallahi öyle yani. Fenerbahçeli arkadaşlarımız Harun yazıyor İstanbul'dan. Bazı şeylerin iyi tarafından bakmayı denesinler. Fenerbahçe sayesinde Avrupa'daki tüm köyleri öğren... Vay! İnce gönderme olmuş. Yalnız öğrenilen bütün köylerden sonra büyük şehirlere gidebilme hakkını da sana Fenerbahçe kazandırmış olabilir mi Harun? Uçak kalktı, indi mi? Uçak. O yüzden söylüyorum.
Bazı köyleri gezmeden şehre giremezsin. Dışarıdan önce iki tane köy yolundan gitmen gerekir ki şehir yolunun güzelliğini iyice anlayabilesin. Ya. Abi Serdar Adalı'nın fedaisi Esmer Murat Özen nerelerde acaba diye yazmış. Kendini kaybetmiş olabilir. Ben de bulamadım. Zafer sarhoşluğundan uyanamamış olabilir. Dünkü galibiyet sonrasında. Öyle söyleyeyim ama. Ben size küçük bir detay ve ayrıntıyla devam edeyim. Hem gelen mesajlara biraz da telefon hattını açarız. 11 çeyrek gibi Bülent Uslu'yla telefon bağlantısı yapacağız. O da yayında olacak galiba ya da bizim yayından sonra mı yayına çek bilmiyorum. Burada hem oynanan maçlar sonrasında takımların tam hazır olup olmamasıyla alakalı da çok fazla konuşabiliriz. Hem de diğer taraftan biraz şey açısından da bakabiliriz. Bundan sonraki hamlelerin gerçekten ne kadar koruyucu olup olmayacağını da biraz gözden geçirebiliriz yani arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Şöyle bir bakalım. Şimdi Beşiktaş üzerinden zaten yorumlarımızı yaptık. Nihayet bir kalecimiz var diye. Sonra orta sahadaki Salih Orkun ikilisinin yanına biraz daha toparlayıcı bir isim de gelirse çok daha güzel olur. Kanatlarda acaba Trossard'ın gelişiyle beraber, hani bir dönem Beşiktaş'ın sürekli bir oyunu vardı. Birkaç kere de örnek olarak vermiştik. Gordon Mill döneminde işte Metin Ali Feyyaz hücum hattının o üçüncü bölgenin beslenmesi konusunda sağ kanatta Rıza Çalınbay'ın o muz ortalarıyla beslediği dönem, hani protein ağırlıklı olarak beslendiği dönem Rıza Hoca sayesinde. Bir yorumcu, bir muhabir Gordon Mill'e şey soruyor. İşte sürekli aynı sistemde oynuyorsunuz. Değiştirmeyi düşünmüyor musunuz bir İngiliz teknik adam olarak deyip böyle gömmeye çalıştı. O dönemi hatırlıyorum. Hatta Oğuz Altay da bunun örneğini vermişti bir programda. Gordon Mill de zaten çok soğuk bir adamdır. O da bir İngiliz ağırlığıyla hemen cevabı yapıştırdı. Dedi ki evet, belli bir sistemde oynuyoruz. Sen de fark edebilmişsin bu sistemde oynadığımızı. Yalnız engelleyebilen daha çıkmadığı için aynı sistem üzerinden devam ediyoruz. Ne zaman ki bu sistem engellenebilirse ondan sonra başka bir sistem üzerinden, bizim de kenarda bir C, B, D, E, F, G bir planlarımız var. Senin hani başka bir sorun olmayacağını tahmin ettiğim gibi teşekkür ederim dedi. Uzaklaşıyor, böyle bir şey yaşanıyor yani. Ya. Bunlar böyle bir durum var yani. Köy köy gezenler şehire geldiğinde kaybolmasınlar sakın deyip konuyu uzatmaya çalışan canım arkadaşım benim. Kaosla beslenmek bazen midede yaralar açabilir. O yüzden aynı gıdayı sürekli yemek yerine hayatta bazı değişikliklere gittiğinde hem vücut anlamında hem bedensel hem zihinsel anlamda çok daha güzel olur. Yani benim üzerimden gelmeyin arkadaşlar böyle konuları. Ben sadece şey yaptım. Hani Fenerbahçe sayesinde bütün köyler, yani Galatasaraylıyım ya kimine göre, onu koruyorum ya. Şimdi Fenerbahçe'yi bir koruyunca bir ne oldu lan bu Doğan'a? Allah'ım ya ne oluyor bana? Bana bir şeyler oluyor arkadaşlar falan. Öyle bir şey yapmayın ya. Ben Fenerbahçe'yi bir koydum. Beşiktaş'ı da korumaya çalıştık. Hatta Beşiktaş'ı korumaya çalışmadım ya deminden beri. Abi böyle olmuyor, şöyle olmuyor. Kaleyi övdüm. Hani abi övme dediler. Senin övdüğün 3 gün yaşıyor maşallah dediğin modunda. İşte öyle bir şey olmadı bu zamana kadar. Çok iyi, çok iyi adam falan dediğim değil. Hani iyi olabilmesi için bu kadar hemen cezalandırmak ağır gelmiyor mu diye. Ne var ne yok bakalım bir. Şöyle bir gözden geçirelim. Bu arada FIFA'dan, daha doğrusu UEFA'dan FIFA'ya boykotla ilgili olarak bunu kabul eden ülkeler bilmem ne falan konusu, herhalde siz de dün kendi bulunduğunuz ortamlarda, iş yerinde, ne bileyim hani mahallede ya da bulunduğunuz kafede mafede konuşmuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bu FIFA Başkanı Infantino'nun Dünya Kupası'nın yayın haklarını özel yatırımcılara satma teklifinin 55 üye ülkenin

oy birliğiyle kabul edildiğini duyurması, UEFA'nın bu teklif tamamen geri çekilmediği sürece hiçbir FIFA organizasyonuna katılmayacağını duyurmasıyla beraber devam etti. Bu ileride büyük bir sıkıntı yaratır mı? Bilmiyorum, bizde büyük bir olaymış gibi gözüküyor. FIFA ile UEFA birbirine girmişler. Ne diyorsun ya ya? En küçük bir trafikteki tartışmada bile hemen anında duruyor mesela. İnme abi falan diye hemen anında. Eskiden şey vardı. İndi adam diye. Yani bir ses yükselmesine inanılmaz bir merak var etrafımızda. Aha kavga çıktı falan diyeyim. Hani biri orada seviniyor, orada bir sevinç var, orada bir ne bileyim hani sarılma var falan desem, oğlum gelin birileri sarılıyor falan, özlediğimiz bir tablo ya aslında. Hani gelin bak 3 kişi sarılıyorlar burada falan deyip böyle, ha oğlum yasak ilişkidir o, bilmem nedir, öyledir böyledir, onlara böyle diyorlar, şöyle diyorlar falan, öyle şeyler olabilir. Ama burada iki tane böyle lan diye böyle bir ses çıksa, o kavga çıktı falan diye sen, bütün ortam boşalıp oraya doğru bir gider. Eğer ki mesela böyle, ne oluyor oğlum ki, hani bence bu bunu döver, işte o ona laf söyle, o ağır laf soktu, onu tutmasalar ne yapacak acaba, bir bırakın bakayım ne yapacak acaba diye yani. Hemen o merakımız artar yani. Şimdi UEFA da FIFA birbirine girmiş ya. İki büyük dev birbirine girince böyle bir hoşuna gider insanın. UEFA ne çakmış FIFA'ya be. FIFA ne koymuş cevabı be falan. Böyle hastasıyız böyle şeylerin. Şimdi Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA aslında. Ve onun bir başkanı var, Infantino. Çakal bir adam. Onu söyleyeyim. Ve İşte siyasi ilişkileri, tavırları, hareketleri, mimikleri, yürüyüşü falan, böyle bir insan böyle sevilmediğinde her şeyi batar ya. Infantino o kıvama gelmiş durumda mesela. Hani bir konuşmasında bile altında 50 tane şey ararsın. Hani adam net bir cümle kurmuştur. Herkese günaydın deyince herkese diyor ama yani kim, mesajın kime gittiği belli falan diye. Oradan bile bir şey bulursun ya. O yüzden Dünya Kupası ve diğer FIFA organizasyonlarının mülkiyet haklarını özel yatırımcılara satma teklifinin oy birliğiyle reddedildiğini açıkladı. 55 üye ülkenin federasyonlarının onayıyla yapılan açıklamada, ben şimdi bu 55 ülke içerisinde hangi ülkeler var acaba, biz var mıyız yok muyuz'a döndü bir anda. Sonra sayılıyor işte Polonya, Belçika, işte Almanya bilmem ne falan ve Türkiye. Var mı Türkiye? Vay be, Hacı Osmanoğlu'na bak. Hemen oradan UEFA FIFA'nın kapışmasından arkada biz kimin tarafını tutuyoruz moduna dönüşü başlıyor zaten hemen yani. Öyle değil mi? En merak ettiğimiz kısım bu. Ya FIFA UEFA birbirini yesin, bana ne abi, dönüp bakmam diyen de çıkabilir. Çünkü çok fazla değişecek bir şey olmaz ya bundan sonrakiler için. Yani bunlar oynansın da ondan sonrasına bakarız abi. Yarın ne olacağı belli değil. Öbür gün işte gün, yani Ömer Ayyam'ın sözü değil mi diyor? Gün bugündür, o gün de bugündür yani. Hani yarın ne olacağı, hani kim bilebilir abi 10 dakika sonrasını, kim bilebiliyor? Abi şimdi arabadan hırsla iniyorsun ya, hemen kafanın üstünde loading barı çıkıyor, 180 bin TL yükleniyor diye. Hesabınızdan 180 bin lira çekildi diye. Dodo, sana inanılmaz bir uzmanlık sorusu. Başakşehir isimli güzide takımımızın son 10 yılda kazandığı ülke puanı mı daha büyük, yoksa ayakkabı numaram mı daha büyük demiş. Ayakkabı numaram daha büyüktür. Net bir soru bu, güzel bir benzetme olmuş. Zamanında Abdullah Avcı dönemindeki o lige odaklanma, Avrupa maçlarında sürekli rotasyon falan, maalesef Abdullah Hoca'nın da ipini çekmesine sebep olmuştur. Ya Bülent, ben bunu okuyamayacağım ya böyle mesajı, kusura bakma yani onu. Bunu danışman lazım. Önce alo fetvaya falan sorman lazım. Günaydın Doğan, Sefaköy'den Halil ben. Kanuni Sultan Süleyman'ın Viyana kapılarına dayanmasından sonra Ahmet Konanç'ın Polonya'da Gornik kapılarına... Ahmet Konanç'a kaçıncı Ahmet deriz diye. Düşme Ahmet, düşme Ahmet.
Beşiktaş'ta yine polyanacılık başlamış, sonrası yine hayal kırıklığı oluyor. Adamlar biraz becerikli olsaydı

İlk 10 dakikada 3-0 olacaktı maç demiş. İşte Midland başarılı bir takım diye yorumlanıyordu ya. İşte onlar da başarılı olsaydı oluyordu. Ama sonuç, sonuca bakmak gerekiyor. 2-0'lık bir galibiyet. Vay Beşiktaş ne oynamış falan gibi hatırlanır. Yani oynanan oyun yıllar sonrasında hatırlanmaz. Bundan sonra oynanacak Danimarka maçlarında Beşiktaş Midland'e gitmişti. 2-0'lık galibiyetle ve tur atlayarak dönmüştü diye hatırlanacak. Ama sen asla ve asla unutmayacaksın. Beşiktaş'ın oradan turla dönmesini değil. Midland ne oynamıştı be ilk yarım saat 3 tane atsaydı diye hala daha bunlarla devam edeceksin hayatını.

0: O yüzden. Biz de biliyoruz ofansif kalitenin arttırılmasının şart olduğunu. Orkun Kökçü'nün takımı çok iyi organize ettiğini. Onun sonrasında defansif anlamda problemlerin giderilmezse ileride büyük sıkıntılar yaratabileceğini. Bir Galatasaraylıysan Muslera ile kazandığın şampiyonluklarda bir kaleciyle şampiyonluk kazanıyorsan o zaman biraz daha düşünmek gerekmiyor muydu o dönemlerde? Ya da Osimhen olmayınca şu anki oyunun hakkındaki düşüncen ne gibi? Ya da bir Fenerbahçeliysen abi bu Kerem'le olacak mı olmayacak mı? Vedat Muriç gelmeden de Talişka ile bilemedim yani deyip orta sahada hala mı İrfan Can Kahveci? Osterwold'e giderse bu Çağlar oynarsa ne yapacağız acaba gibi böyle şeyler yok mu kafanda diye.
1: Doğan Öncel ve Ali Naci Küçük'le soru cevap devam edecek.
2: Reklam.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu cevap devam ediyor.
0: İyi bir kaleci mi sizin tabirinizde iki şanslı direk mi? Bir kere ilk başta yaptığım yorum bu. Almanya'dan iyi bir kaleci almışız. Danimarka'dan direk aldığımızı bana kimse söylemedi diye onu zaten söyledim. İki tane o direkten dönen top olmasaydı şu an Mijlent için çok daha farklı şeyler söylüyor olabilirdik. Daha önce Wi-Fi şifresi diye adlandırdığımız o Norşelent, Mijlent gibi takımların bu kadar sessiz harflerin yan yana gelişinden sonra nasıl okunuyor lan bu deyip böyle abondane olduğumuz şeyler arasındaydı, takımlar arasındaydı. Ama işte kendi ülkesinde işte Gornik'in bile Polonya'da işte Polonya kupasını alması, şampiyonluk yolunda ivme yakalaması ve Polonya futbolu ne kadar gelişiyorsa bilmiyorum hani biz hep kendi yağımızda kavrulan toplumlar olduğumuz için bizim ligimizin bir gömülme durumu var. Şöyle oluyor yani gömülme durumu şundan oluyor. Yaşı gelmiş iyi bir futbolcu, kariyerli bir futbolcu geldiğinde bu abi burada leblebi gibi oynar. Burada atamayacağı gol yok, atamayacağı çalım yok, geçemeyeceği adam yok. İşte kazanamayacağı maç yok gibi yorumlanıyor. Ondan sonra iki futbolcu işte bir sakatlık, burası çok sert bir lig. Türkiye Ligi öyle göründüğü gibi kolay bir lig değil falan gibi yorumlar yapınca ya ben aslında onu demek istedim de falan gibi hemen böyle bir fırıldak olayı olabiliyor yani rüzgara bile ihtiyaç duymadan aramızda böyle fıldır fıldır dönenler var yani medyanın içindekilerden bahsediyorum hani gelen mesajlara şey böyle bakmıyorum bile yani. Ahmet Konanç yalnız değildir demiş. Mutlaka yani yanında biri vardır destek için şu an öyle tahmin ediyorum. Ya Ahmet, tamam Ahmet geçti, tamam geçti, su getireyim mi sana falan deyip hani öyle biri vardı mutlaka, yalnız değildi, yalnız bırakılmaz çünkü o durumdaki bir adam. Başka neymiş? Çok erken formdan sonra düşüş yaşamazsa bu takım iyi oynar. Beşiktaş Fenerbahçe'ye göre daha iyi, bir Galatasaraylı olarak söylüyorum demiş. Abi günaydın, o da bir şey mi? Bizde 4. İsmail dönemi başladı. Ahmet'in kaçıncı Ahmet olduğunu bir türlü çözemiyorum demiş bak.

Henry'nin 6 pastan vurduğu kafayı Tafarel'in ultra mucize misali nasıl çıkardığını hatırlayanlar parmak kaldırsın demiş. Abi yayınlar, birazdan şans bizim Türk takımlarının yanında, yani biraz da şans bizim Türk takımlarının yanında olsun. Vallahi acaba şöyle olmuş olabilir mi? İşte top sürekli bizdeydi, maçın hakimi bizdik. Danimarka basınında bugün yazılanlar. Adamlar iki kere geldi, 3 tane gol attı döndü falan gibi, hani böyle şeyler var ya. Bütün işte isteğimiz, arzumuz, tribünlerimiz, coşkumuz, her şeyimiz tamdı. Bir tek galibiyet eksik falan, yani böyle şeyler yazılırdı ya. Abi kavrulabileceğimiz kendi yağımız da yok ki diyor. O da Rusya'dan geliyor. Kendi yağımız da kavruldu. Daha önce aldığımızdan bahsediyorum ben. Ürettiğimizden demedim ya. Bence Ahmet Konanç yalnız değildir. Yanında mutlaka bir kapı kolu vardır diye. Kapı kolu askeri. Ahmet Konanç kapı kolu askeri bundan sonra. Yeni lakap taktım ona. Geçenlerde Giresun'dan İrfan 25'e bağlanırken Organik İrfan diye programın ismini değiştirmiştim. Burada da kapı kolu askeri Ahmet Konanç diye devam ediyor. Vile de sopasını da almış öyle gitmiş olsaydı bunların hiçbiri yaşanmazdı diye. Ahmet valla hani hem bunlarla besleniyor hem bunları okuyunca da, abi bunları niye okuyorsun bana ya? Bunları niye okuyorsun bana ya? Deyip böyle kızan da bir yapısı var ya, ona bayılıyorum ya. Dur ben size, FIFA ile UEFA kapışmıştı. Abi işte devler tepişiyor, çimenler eziliyor modunda değil de, bu önemli bir konu arkadaşlar. Şu 2-3 dakika şundan bahsedeyim, ondan sonra saat başında zaten şey yapacağız. Ondan sonra konuşuruz yani.

UEFA ise FIFA'nın yanı sıra İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A'nın da karşı olduğu proje hakkında yeni bilgiler verdi. Yapılan açıklamada FIFA Forwards Enterprise adlı projenin doğrudan yürürlüğe girmeyeceği ve önümüzdeki günlerde 211 üye federasyonla istişare edileceği belirtilerek plan üye federasyonların çoğunluğunun destek vermesi halinde hayata geçirilecek ifadesi kullanıldı. Projenin hazırlanması sürecinde Amerika merkezli yatırım bankası JP Morgan'la işbirliği yaptığını açıklayan FIFA, şirketin öz sermaye değerinin 20 milyar dolar olarak hesaplandığını da belirtti. FIFA yatırımcıların yalnızca azınlık hissedarları olacağını ve şirketin yönetiminde kontrol yetkisine sahip olacağını da vurguladı. FIFA üyelere bir süre tanıdı. Kabul edenlere 40 milyon dolar verecek. The Times'ta yer alan habere göre FIFA Başkanı Infantino planın kabul edilmesi için 211 üye federasyona 19 Eylül'e kadar süre tanıdı. Teklifi kabul eden federasyonlara 40 milyon dolara yakın, reddedenlere ise 10 milyon dolar destek sağlanacağı öne sürüldü. Diğer taraftan FIFA'nın planına UEFA'nın yanı sıra CONCACAF'ta şirket şiddetle karşı çıkıyor. Onu da belirtmiş olalım. Bunu asla ve asla istemiyor. Bakalım ilerleyen süreçte neler yaşanacak, neler yapılacak bilmiyorum. Çünkü FIFA bir taraftan dün de bazı açıklamalar verdi. FIFA'nın bilgileriyle mesela Hatay Spor'un 6 puanı silindi. Adana Demir'in puanı yokken, eksilerdeyken hala silinmeye devam ediyor. Bari kapatın da kurtulsun falan gibi yorumlar yapılıyor falan. Orada da bir işleyiş devam ediyor. Yani çalışıyor, ışıklar yanıyor geceleri. Birileri var içeride yani. Murat Özen yok mu bugün? Bari abi o 11-11.30 gibi bağlanacak. Şu an börek almaya gitti. Karnını doyuruyor, gelecek birazdan. Kapıcılar Kralı Ahmet Konanç olabilir mi artık diye yazmışlar.

Olabilir. Her şey olabilir. Biz bir saat başına gidelim. Onun sonrasında reklam arası da verelim. Reklamlardan sonra da bir Bülent Uslu bağlantısı yapalım. Hem dünkü maçı bir değerlendirelim. Bir İtalyan işini konuşalım. Hangi bölgelerde ve bundan sonra duyumlarda bir Salah'la ilgili haber var mı? Bununla ilgili bir gelişme olacak mı, olmayacak mı? Ona bir bakalım. Sonrasında Başakşehir'le ilgili yorum yaparız. Fenerbahçe'de bazı uyarılar gündeme geldi. Hatta şöyle söyleyeyim, bu konuyla alakalı olarak da takımda çok eksik var. İsmail Kartal'ın Sturm Graz maçı öncesinde hem fiziksel kondisyon, ki ben uzun süreden sonra Fenerbahçe'nin ilk maçlardaki performansıyla bu oynamış olduğu sezonki ilk maçlardaki performansını kıyasladığımda arada bir uçurum olduğunu görüyorum. Daha istekli, daha koşan, daha arzulu bir takım var. Hücum üretkenliği konusunda tabii önde bir Vedat Muriç olsa çok farklı şeyler konuşabiliriz de dönebilir ki oyun yerleşimi ya da ne bileyim kadro planlaması konusunda da bazı tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ısrarlardan vazgeçilmediği takdirde sıkıntılar daha net ortaya çıkacakmış gibi gözüküyor. Görünen köyü bilmiyorum ben mi daha gözler bozulmadığı için net görebiliyorum. İsmail Hoca daha da hani o da görecektir, göremediyse hatırlatma işlemini ben yapacağım, sen yapacaksın, o yapacak, bu yapacak falan. Çünkü İsmail Hoca'nın öyle bir şeyi var. Mesela Asensio belki çok fazla eleştirilmeseydi ikinci maçta da ilk 11'de başlamayabilirdi. Aha, bunu da buraya iddia olarak yazdım yani. Hani buna alınanlar, buna kızanlar, buna uyuz olanlar falan olabilir. Ben iddia ediyorum. Ne kadar çok eleştirilirse Asensio olmazsa olmaz, bu İsmail Hoca ne yapıyor dendiğinde Asensio bir gel alın bakayım işte koydun bakayım ne yapacak falan diye. O inatlaşması var İsmail Hoca'nın. İster kabul edin ister etmeyin arkadaşlar. Bunu ben ilk defa söylemiyorum. Kaçıncı İsmail Kartal dönemi, ona bir bakın. Bu konuşmaları kaçıncı kez yapıyoruz yani. Yani bunu Okan Hoca'nın da dile getirdiğini, bunu daha önce Mourinho'nun da yaptığını, öyle etkilenmiyormuş gibi sosyal medyada yazılanlar hocayı etkilemiyor olabilir ama sosyal medyada yazılanlar yönetimi çok etkiliyor. Yönetimden de 3 kişi hocayı etkileyebiliyor. Onu söyleyebildim mi? Yani hoca birebir elinde sürekli Instagram'da, Twitter'la bilmem neyle gezmiyor yani. Ama onlar birileri tarafından yöneticilere gidiyor. Hemen kraldan çok kralcı olduğu için etrafımızda. Abi böyle böyle diyorlar. Ne diyorsun ya hocaya? Sen söyle istiyorsan. Bak hani sen de pasif kalma, bu konulara bir gir. Sosyal medya yıkılıyor Mehmet abi falan diye. Mehmet abi gidiyor kulübe. O arkadaşlar diyor böyle böyle diyor. 3 kişi 5 kişi diyor. Doğru söylüyorsun. Bana da geldi 3-5 arkadaş diyor. Ondan sonra yönetimin gidiyor ki başkana başkan diyor. Başkan bir gidiyor teknik adama. Ya diyor sen ne yapıyorsun diyor, bu adam oynamaz biliyor. Bütün Türkiye diyor bunu konuşuyor diyor. Ondan sonra hop şey var yani. Eskiden ben böyle bir hafif böyle bir gaza gelirdim. Bütün sosyal medya bizi konuşuyor falan diye. Radyo Spor'dayken Eyüp Yıldız bana yapardı. Oğlum yıkılıyor sosyal medya. Bütün herkes bizi konuşuyor diyordum. Kaç kişi konuşuyor falan. 4 kişi diyordu mesela. Allah seni bildiği gibi yapsın diyordum. İlk zamanlar, ondan sonra bayağı böyle bir çığ gibi büyüdü. Ondan sonra yalancı çoban gibi. İlk önce o kadar yalan söyleyince inanmadım. Sonra dediler ki abi inanılmaz TT olmuşsunuz kaç kere falan diye. Nasıl yani falan diyeyim. Hadi ya, yalan söyleme falan diyordum. Abi baksana vallahi diyeyim. Abi baktım gerçekten birkaç kere öyle TT MT olmuşuz ya. Reklama gidelim. Sonra bir küçük ara verelim. Ardından da yeni saat başlangıcında Beşiktaş'la ilgili detayları, ayrıntıları bir konuşalım. Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar, hayırlı cumalar, sevgiler, saygılar herkese. Bir kez daha saatleri 11.06 yaptık. Birazdan Bülent Uslu'yla da bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Beşiktaş'ın dünkü zaferi öyle güle oynaya bir zafer değildi ama sonuçta bir zafer ve onun mutluluğu camia içerisinde yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadelesinde henüz sezon hazırlıkları aşamasında olmasına rağmen güçlü bir Danimarka ekibi önünde iyi bir skorla, etkili mi değil mi tartışılabilecek bir oyunla 53. dakikada o Erlik'in atılmasıyla 10 kişi kalan Mijlenti, 70'te Rashica ve 76'da Orkun'un penaltıdan attığı golle yenen Beşiktaş'ın 3. tura adını yazdırmış olması çok kıymetli, çok değerli. Ki Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi de sahasında Tromsø'yü 3-1 yenen Heradek Karalove oldu. Yani bölüm sonu canavarı daha önce gelmişti. İlk

0: onunla başladık. Ondan sonra daha kolaymış gibi gözüküyor ama hiçbir rakibi de küçümsememek gerektiğini aslında bize tarih çok net bir şekilde öğretmiş olmalı. O yüzden ilk maç deplasmanda 1-0 kazanan Çekya ekibi 25. dakikada Larsen'in golüyle geriye düşse de 5 dakika sonra Van Buren'le skoru dengelemeyi başarıyor. 48'de Slonsik, 53'te Mihailik'in golleriyle turu geçen tarafta Haradek, Karalove oluyor. İlk maç 6 Ağustos'ta Çekya'da oynanacak. Bu maçtan da alınabilecek iyi bir skor sonrasında Beşiktaş Avrupa yoluna devam edecek gibi gözüküyor sevgili dinleyenler. Bunu da hemen hatırlatmış olalım. Biz de Bülent Uslu'yu müsaitse bir yayına alalım bakalım o ne yapıyor, neler yapıyor. Dünkü yayınları sonrasında gerçekten keyifli güzel yayınlar yaptı. Dün bayağı bir 8000'e ulaştık diye bir mesaj attı. Ondan sonra alıyorum seni de yayına dedi. Biz de saat 20-23 civarında, 23-23-10 civarında falan bir bağlantı yapmıştık. Hala da devam ediyordu konuşmalarına.
1: Alo.
0: Bülent Uslu günaydın, mutlu sabahlar olsun.
1: Günaydınlar efendim. Hakikaten mutlu sabah oldu ya.
0: Mutlu bir sabah
1: oldu. Çok şükür, çok şükür. Mutluyuz.
0: Ben dün de söyledim sana, bölüm sonu canavarı ilk geldi ilk maçta. Ondan sonra onu geçtik. Bundan sonrası için tabii rakibi küçümsememek gerekiyor ama rakip de belli oldu. Neler söyleyeceksin dünkü mücadeleyle ilgili ya da yeni bir oluşumla karşımızda duran Beşiktaş'la ilgili?
1: Şimdi herkese tekrar günaydın olsun, hayırlı cumalar olsun. Sevgili Doğan, öncelikli olarak şunların bir tesadüf olmadığını bir kenara koyalım. Ben hatta ilk maç sonu basın toplantısında Vincenzo Italiano'ya direkt sorduğum soru şuydu. 4 sene sonra Beşiktaş ilk defa rakip ceza sahası içerisinde 40 defa topla buluşmuş. Ki yani rakibin 10 kişi kalmasında bunun önemi olabilir ama 4 sene boyunca Beşiktaş birçok rakibine karşı eksik yakalanmıştı, rakipleri Beşiktaş'a karşı 10 kişi hatta 9 kişi maçlarda olmuştu ama bu istatistiğe ulaşılamamıştı. Yani daha ilk maçtan 4 yıllık bir rekor kırılmıştı bu istatistikte. Şimdi dünkü maçta da şöyle bir istatistik kırıldı. 15 yıl sonra Beşiktaş ilk defa, yani şu serden sonra ikili oynanan maçlarda Avrupa maçlarında ilk defa iki maçta da gol yemeden tur atlıyor. Yani şimdi bu iki istatistik tesadüf olamaz. Bunun altında ne var? Çalışma var, azim var, teknik var, taktik var, rakip analizi var, oyuncularına motivasyon var. Hemen hemen kadromuz aynı. Sevgili Doğan Öncel, yani buraya ne eklendi çok önemli mesela. Nübel, yani Beşiktaş her nedense kale kısmını hep ikinci plana attı. Hatta meşhur bir laf vardı, hani 2020-21 sezonunda şampiyonluğumuzda, o sezonun başında ekonomik anlamda sıkıntılar yaşarken Sergen Hoca şey demişti. Ya ben Ersin'le, 19 yaşındaydı o zaman Ersin, ben Ersin'le oynarım, kaleye yapacağınız yatırımı başka yere yapın. İşte kanat alın vesaire. Hep biz aslında kale kısmına bu gözle baktık. Çok önemli değil. Ama aslında ne kadar önemli olduğunu ilk maçta gördük değil mi? Hatırlıyorsun.
0: Tabii.
1: 1-0 birçok pozisyona girmişiz. Gol beklentimiz 3. Yani 2'yi 3'ü atacağız. Yani 3-4-0 bitmesi gereken maç. 1-0 bitti ama rakip bir kere pozisyona girmişti. Onda da Nübel muhteşem çıkartmıştı, hatırla. Hep bu tarz çok iyi oynadığımız maçlarda da hakem faktörlerinin yanı sıra kalecinin oyunu tutamaması, maçı, skoru tutamaması yüzünden beraber, mesela o maçta o golü Nübel o pozisyonu çıkartamamış olsaydı, golü yemiş olsaydı ne konuşacaktı? Ya işte bak gördün mü, yine Beşiktaş kazanamadı falan. Yine birbirimize diyecektik. Yani mesela dünkü maçta birçok pozisyonda belki orada hatalı gol diyebilir. Öne çıktığı için bir libero gibi. Hani sen ben biliriz, eskiler bilir de yeniler libero nedir bilmezler. Hep daha çok 6 numaraya kaydı o işler, biliyorsun, ön libero. Şimdi libero gibi.
0: Hatta libero dediğin stoperlerin arkasındaydı biliyorsun yani.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi birçok pozisyonda öne çıktı. Hatta özet görüntülerinde daha net anlaşılıyor.

0: Yani rakiple karşı karşıya kalacağı birçok pozisyonu önde olduğu için süpürdü o topları. İnanılmaz. Yani rakip kendini bizim defansın arkasına sarkıttı. Topla buluşacak ama karşısında Nübel'i gördü. Şimdi Nübel bu kadar açıldığı için belki zaman zaman goller de yiyebiliriz ama inan ki dün 4-5 tane tehlikeli olabilecek pozisyonu bu şekilde savuşturdu. Yani tehlike bile olmadan savuşturdu. Kalemizde şu anda, bilmiyorum herkes farkında mı, Neuer milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Alman milli takımının ikinci kalesiydi. Artık şu anda Beşiktaş'ın kalesini Alman milli takımının birinci kalesi koruyor. Yani bu geçmişte Fenerbahçe Schumacher gelmişti ama o herhalde milli takım bırakıp da gelmişti. O dönemde biraz daha yaşı vardı onun, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Beşiktaş ilk defa kaleye yatırım yaptı. Ve hani tam 12'den isabet. Şimdi kalecin mükemmel, okey. Şimdi Konyaspor maçından örnek vereceğim. Hani evimizde elenmiş olduğumuz maçımız var ya, pozisyona giremeden elendiğimiz maç. Şimdi o takımla bu takım arasında bir kaleci diyorsun, Nübel eklendi değil mi? Başka kim ekledi? Salih Özcan ekledik. Hı hı. Bir de İlhan. Ya hemen hemen aynı takımla sahadayız biz. Çok bir şey değişmedi. Hatta bu hocamız enteresan, 22 milyon euroya kolay bonuslarla beraber 22 milyon euroya patlamış, Beşiktaş'a mal olmuş. Akpadu'yu her iki maçta da kesti yani. Jalon'un nasıl bir performans verdiğini görüyorsunuz. Bu hoca geliştirici bir hoca. Bu hoca,
1: ben sana şöyle bir es vereyim mi? Biz aynı takımla devam ediyor olabiliriz neredeyse ama aynı teknik adamla devam etmiyoruz desem.
0: Bravo. İşte bütün mevzu orada toplanıyor. Yani her iki maçta kırılan rekor, az önceki vermiş olduğum istatistiklerde. Ya sevgili Doğan, Allah aşkına bak. Sen de ben de Beşiktaş'ın çilesini çekmiş insanlarız. Geçmişten günümüze kadar. Bu tarz maçlarda ne olurdu? Şimdi ilk maç 1-0 ya. Muhtemelen o ilk maçta zaten Nübel'in yerine başka kaleci olur. O golü yer, 1-1 biterdi. Ama 1-0 kazandık diyelim hadi. Şimdi ikinci maçta adamlar ilk yarıda top oynadı. Allah var. Yani şimdi iki tane topları direkten döndü. Kritik pozisyonlar kaçırdılar falan. Normal. Kendi evlerinde oynuyorlar.
1: Biz Bülent, Danimarka'daki direğin bonservisini aldık mı ya?
0: Orayla bir konuşmamız lazım.
1: Bir yani, tane de direk alalım ya stoperlerin yerine.
2: Doğan Öncel ve Ali Naci Küçük'le soru cevap devam edecek.
3: Reklam.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu cevap devam ediyor.
3: Genelde değil mi baba? Yani şans bu maçları bizim yanımızda olmaz. İki evet. Tane top.
4: Ya şimdi, bırak biraz da Türk takımlarının yanında olsun şans Allah aşkına.
3: Ya, sorma. Ama bak dün Başakşehir elendi mesela, hiç kimse konuşmuyor bunu. Yani Başakşehir 4 milyon euro transfer yaptı. Elmalı'yı aldı galiba. Bakıyorsun rakibinin toplamı o kadar yapmıyor böyle. Çok saçma sapan bir takıma elendiler. Yani ilk maç 1-1'di, dün de yenildiler, elendiler. Yani aslında Avrupa'daki işler o kadar kolay değil. Şunu söylemek istiyorum. Genelde biz ikinci yarıya nasıl başlarız sevgili Doğan bu şartlar altında? Ya 1-0 cebimde kardeşim. Biraz daha direneyim. Ya Allah bismillah, defans yapayım. Rakipte
4: Çanakkale geçilmeze döner diyor.
3: Çanakkale yani. Geçilmez. Baba ikinci yarıya bir başlıyoruz. Çat çat çat çat çat çat çat. Takım top oynuyor, bastırıyoruz. Rakip aptallaştı. Şimdi rakip her iki maçta kırmızı kart gördü ya. Ben sana enteresan bir istatistik vereceğim. Geçen sene bu takım Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin 19. bitirdiği ligi 3. bitirmiş ya. Bu takım geçen sene Avrupa'da toplam bir kırmızı kart görmüş. Toplam. Yani bu takım Beşiktaş'a karşı 2 maçta 2 kırmızı kart görürken, bu ya oyunun içinde olan şey değil. Beşiktaş'ın oynamış olduğu futbol rakibini agresifliğe itiyor, çaresiz bırakıyor ve o kartları aldırmaya itiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani doğru. O yüzden ya rakip 10 kişi kaldı. Tamam da rakibi 10 kişi bıraktırana bakacaksın burada. Hani bu şurada

0: Bu arada şeyi de söylemek lazım. Beşiktaş'ın da top ne kadar rakipte olsa da, rakip ne kadar istekli olsa da, hırslı ve istekli oyunundan kaynaklanır zaten ikili mücadele.
1: Bitti, nokta. Aynen öyle. Yani ikinci yarı öyle bir Beşiktaş başladı ki ben hakikaten şaşırdım. Yani beklemiyordum. Ve dikkat et, rakip korner kullanırken Vincenzo Italiano 3 oyuncu ileriye gönderiyor. Bak bak, olaya bakar mısın? Yani sinmeyi asla kabul etmiyor. 3 oyuncusu ileride, kardeşim ben buyum diyor. Ve sürekli oyuncularını ileri doğru ittiriyor. Önde basan, pres yapan. Yani nazar değmesin. Şu anda çok iyi, yani şunu anlatmak istiyorum. Bunları altına şu yatıyor anlatma sebebim. Çok iyi bir hocaya sahip oldu Beşiktaş. Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkında olan bir hocadan bahsediyoruz. Yani ben diyor işte Fiorentina'da falan çalışıyorum. Beşiktaş gibi büyük bir takıma bu sayede geldim diyor mesela. Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkında olan, çalışkan, bütün yardımcı, ya yardımcıları biliyorsun yabancı, 10 senedir birlikte çalışan, Seri D'den beri, Seri D, C, B, A, işin tam altından, temelinden gelen bir hocadan bahsediyoruz. Beşiktaş'ın hocası çok iyi, kalecisi çok iyi. Daha bu takıma Trossard gelecek bir sonraki turda. Onun neler yapacağını hep birlikte zaten göreceğiz. Ama Beşiktaş'ın en büyük eksiği şu, yedekleri. Beşiktaş'ın
0: ya dün bir ara Hacı Ahmetoviç oyuna girdi, Mustafa oyuna girdi, Taylan oyuna girdi falan deyince abi bunlarla yani, mı olmayacak galiba?
1: Seviye bir anda yerlerde. Bak ben bir istatistik daha vereyim, enteresan. Bu hoca Vincenzo Italiano ve ekibi 141 maç sonra ilk defa rotasyon yapmadan maça çıktı, biliyor musun? Yani Midland'a karşı oynadığımız ilk maçta, ikinci maçta aynı kadroyla çıktı. Bunu 141 maç sonra ilk defa yapmış. Hani rotasyonu seven hoca ama ilk defa aynı kadroyla iki maç üst üste çıkıyor. Neden? Çünkü bakıyor adam kenar kişi yok.
0: Yok, arkaya dönmüyor bile, kim var diye bakmıyor bile.
1: Aynen, kimse yok. Yani adamı çaresiz bıraktık bu konuda. O yüzden şimdi sevgili Doğan, biz böyle övüyoruz, abartıyoruz. Mesela Giovanni de öyleydi. Süper Kupa 5-0 başladı. Rüya gibi bir Ağustos ayı, hatırla. Yani ligde fırtına gibisin, ligde lider olmuşsun. Avrupa'da ön elemede çat çat geçmişsin, gruplara kalmışsın. Sonra araya 1 milyara takım patladı. Şimdi kadro derinliği vermezseniz bu takım perşembe, daha işin içine ligde girecek. Perşembe pazar aynı performansı bu takımdan bekleyemezsiniz. Bu yüzden sevgili Sayın Başkanımız Serdal Adalı, yani şu takıma takviyeleri yapmak için daha neyi bekliyoruz? Yani bir sürü ilk 11'den de eksiğimiz var. Bak hoca bağırıyor, orta sahaya takviye yapmamız lazım.
0: Şey diyorsun ya, balı nereye sakladın diyorsun. Bir parmak bal çaldın, balı niye saklıyorsun diyorsun.
1: Biz sabaha takıldık baba. Bak tam bundan 16 gün, 16 Temmuz'da falan gelmişti Trossard. 16 Temmuz'da İstanbul'a geliyor ve o gün bugündür Beşiktaş daha transfer yapamadı. Bak şimdi
0: bu arada Trossard erken geliyormuş. 3'ünde takıma katılma kararı almış. 6'sındaydı normalde.
1: Sevgili Doğan, Trossard'ın kuaförü Türk, 10 yıldır Trossard'ın tıraşını yapıyor. Çocuk çok da iyi bir Beşiktaşlı, bana ulaştı bir arkadaş vasıtasıyla. Evine gidiyor babacığım. Tıraşını yapıyor Trossard'ın. Bunları paylaşır mısınız abi diyor. Biz de tabii ki zevkle. Trossard'ın üzerinde Beşiktaş forması var abi. İnanılmaz yani. Çocuğun aidiyeti de var. Bunu söylemek istiyorum. Yani Trossard'dan sonra bak.
0: Bence kuaför giydirmiştir ya. Kendi giymiş.
1: Çocuk iyi bir Beşiktaş.
0: Kendi reklamını yapmak için diye.
1: Şaka değil. Bu çocuk transfer sürecinde de çok etkili olmuş. Beşiktaş sürekli anlatmış. Nasıl bir taraftara sahip olduğunu vesaire anlatmış çocuk.
0: Ne güzel şeyler tabii.
1: Dediğin gibi çocuk giydirmiştir yani. Hatta formayı da o götürmüş olabilir. Doğru söylüyorsun. Yani şimdi sevgili Doğan, senin kadron Galatasaray gibi oturmuş bir kadron olursa, Fenerbahçe gibi 20-30 tane, 2 tane 11 çıkartacak geniş bir kadro olursa, transferler için beklersin abi, tamam mı? Yani neyi beklersin? Yani şunu göndereyim, şunu alayım, fırsat transferi kovalayayım. Biraz Beşiktaş'ın öyle bir lüksü yok. Beşiktaş'ın bir an önce eksiklerini tamamlaması gerekiyor. Bunu anlatıyoruz. Her şey güzel gidiyor. Yani bu şeye dönmesin. Giovanni dönemindeki gibi yani rüya gibi Ağustos ayı ondan sonra her şey tepe taklak. Buraya dönmesin bu iş. Buraya dönmemesi için de Beşiktaş'ın derin kadroya, kadro derinliğine ihtiyacı var. Umarım

0: yöneticilerimiz bunun farkındadır. Bir çuval inciri berbat etmeyelim yani.
1: Doğru. Evet. Acı çektik ama iyi bir sonuçla turu geçerek geldik. Çok şükür. Evet. Bundan sonrası biraz daha kolay gibi.
0: Kolay.
1: Haredep gibi kolay. Bir camia. Tromsø'yü evet, eleyip Beşiktaş'ın rakibi olmuş durumda. Onu da yakından takip edeceğiz. Hocamız mutlaka inceleyecektir. Ona göre tedbirlerini alacaktır ama biraz iki konuda merak ediyorum. Bir Salah olayıyla ilgili bir gelişme olur mu? Merak edenler için söyleyelim.
0: Olumsuz bir gelişme var.
1: Olumsuz mu daha çok?
0: Sabah gazetesinin girmiş olduğu haber, Arabistan'dan bir takım 25 milyon euro teklifte bulunmuş ve kabul etmişler abicim. Muhtemelen ondan şeyi de kabul etmişler. Yani bu forma satışından kar payı vesaire.
1: Hem Mısır'da hem İngiltere'deki satışlarda.
0: Tabii yani biz ona her şeyi ortaya koyarak yıllık 20 milyon euroluk bir gelir sunabildik. Belki Arabistan 25 artı kar payı verdiyse çok daha yüksek rakamları, eğer bu Sabah gazetesinin girmiş olduğu haber doğru, çünkü imzalarda an meselesiymiş. Muhtemelen kapanacak. Ya ben de işin şu tarafındayım sevgili Doğan. Çok istedim olmasını. Ama olmuyorsa da bir an önce önümüze bakalım ya. Yani biz zaten iki hafta oyalandık bu Salah mevzusundan dolayı. Şimdi bir iki hafta daha oyalanmayalım. Şu dosya kapansın ve eksiklerimizi bir an önce giderelim. Ya hocaya haksızlık
1: ama takımın, takımın motivasyonun düşmediğini, herkesin teknik anlamda bir tarafa, kondisyon anlamında da neredeyse hazır kıvama geldiğini iki maçta da gördük zaten.
0: Evet,
1: yani
0: evet,
1: Salah olayı sadece camianın, yönetimin ya da taraftarın kafasını kurcalayan bir konuydu. Midtjylland maçının biraz daha geride kalmasının sebebi buydu. Ama şunu da söylemekte fayda var. Bana göre söylüyorum. Hani bir tane mesaj okudum az önce. Bir tane şarkı dinlersin. Başkası söylese de ya bu şarkıyı Serdar Ortaç yazdı dersin. Tarzı bellidir ya.
0: Evet,
1: ya da ne bileyim böyle Stephen Zweig okursun. Bir kitapta dersin ki ya bu kitap onun kesin. Yani çünkü onun kelimeleri bunlar, onun cümleleri falan dersin. Bir tane mesaj var. Sanki sen yazmışsın gibi. Bak aynen şöyle diyor dinleyicimiz. Beşiktaş'ın elenmesini ellerini avuçlayarak hevesle bekleyenlerin suratları dün bazı spor kanallarında o kadar belli oldu ki yaptıkları programlarda sanki sen yazmışsın bak.
0: Matem mi vardı?
1: Evet, Beşiktaş'ımızın yerine transfer yapamayan bir takım olsaydı yere göğe sığdıramazlardı. Kusura bakmasınlar, bu sene onları üzmeye devam edeceğiz.
0: Evet. Çok güzel. Şimdi sevgili Doğan Önce, bak bir takım medya diyelim, tamam mı? Yani çok haksızlık yapıyorlar. Şimdi Fenerbahçe bir oyuncu indiriyor. Fenerbahçe işte veya Galatasaray ünlü yıldız oyuncuyu şu anda havalimanında karşılıyoruz falan. Ya Beşiktaş'ta Trossard geliyor babacığım. Şampiyonlar Ligi finali oynamış. Daha bu adam yeni taze, fırından yeni çıkmış. Dünya Kupası'nda çeyrek final oynamış. 22 yıl sonra Arsenal'e şampiyonluk yaşamış. Dünya yıldızı budur kardeşim, tamam mı? Yani sen diyor ki işte Trossard şu anda Atatürk Havalimanı'nda. Yahu ötekisine yıldız çekiyorsun. Beşiktaş'ın futbolcu gerçek yıldızları düz giriyorsun. Abi bu hani satır aralarında olmuyor, yakışmıyor. Şimdi onu yazan arkadaşımız da aynı. Ya Beşiktaş kazanmış kardeşim. İki maçta da gerçekten favoriydi bak. Midtjylland evet eksikleri vardı. İlk maçtan kırmızı kart gören oyuncusu var. Aralı şeye sattılar, Trabzonspor'a sattılar. Önemli, geçen sene Danimarka'da yılın futbolcusu seçilmiş mesela. 22 gole katkıda bulunmuş bir Aral'dan bahsediyoruz. Yerini dolduramadılar. 3 tane oyuncuları sakattı. Yani geçen seneki kadrodan 5 tane ilk 11 oyuncudan yeni sadece bir tek sağ bek aldılar. O da kendi altyapısından yetiştirmiş oyuncu, yetiştirdikleri oyuncuyu geri transfer etmişlerdi. Evet eksilmiş olabilirler ama bu takımlar zaten futbolcuya dayalı takımlar değil. Daha çok yani takım olabilme adına oynayan, sistem kuran sistem takımlarıdır bunlar. Bir şey gibi düşün. Göztepe gibi. Mesela Göztepe 4 tane oyuncuya 9,5 milyon euro yatırım yapmış. İşte olay Tandır, Romulo'dur. Toplamda 49 milyon euroya satmış. Yani bir yıl içerisinde 4 tane oyuncudan 39,5 milyon euro kar elde etmiş Göztepe. Yani bu Midtjylland takımı da bu tarz sistem takımları olduğu için yani çok eksikleri göze batacak bir takım değil. Ama neticede Avrupa'daki geçen seneki ve geçtiğimiz yıllardaki Avrupa'da 99'da kurulmuş bir takımdan bahsediyoruz. Yani 1999'da kurulmuş. Ama Avrupa'da başarılı olan, Avrupa'ya önem veren sistem takımından bahsediyoruz. Beşiktaş her iki maçta da bunu yenmiş. Beşiktaş da yani ülke puanına katkıda bulunuyor değil mi?
1: Evet,
0: bu ülkenin takımı. Biraz sevinin ya. Yani çok belli ediyorsunuz diye.
1: Ya da biraz takdir edilebilsin ya. Evet kötüydü ama yine de kötüyken de bazen başarıyı yakalayabilmek de takdir edilmeli. Abi, hani iyi oynamadan da kazanabilmeyi öğrenmeliyiz biz Türk takımları olarak.
0: Bravo.
1: Her zaman sürekli iyi oynamak diye bir şey yok. Bazen düşüşler yaşayabiliyoruz hayatta hepimiz
0: tabii
1: gibi.
0: Tabii,
1: ama
0: tabii.
1: Şöyle bir gerçek var. Hani dün ilk yarım saat içerisinde ben ekspertiz falan aradım. Hani perte çıkıyoruz falan diye düşündüm ya. Bak net söyleyeyim sana. Ya bir çok tedirgin oldum. Dedim ki ya bu kadar erken bitmemeli ya. Yani böyle bir olumsuzlukla başlanmamalı dedim ama beni yanılttı ve gerçekten şaşırttı. Öncelikle İtalyano'ya sonra emeği geçen herkese binlerce kez teşekkür etmemiz gerekiyor. Evet. Sağ olsunlar. Sana da teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: ağzına yüreğine
0: ederim.
1: Sağlık Bülent Uslu. Biz de kısmetse sezon başlangıcıyla televizyonda yine birlikteyiz.
0: Birlikteyiz inşallah. Ne zaman istersen de seve seve de katılırım.
1: Canımsın, eksik olma. Görüşmek üzere, sağ olasın. Bu arada dün en fazla izleyene ulaştığın yayınlardan birini yaptın galiba. 8000 kişi falan
0: niye,
1: vardı değil mi?
0: Niye? Çünkü Doğan Öncel geldi.
1: Estağfurullah.
0: Her zaman bekleriz.
1: Peki
0: zaman.
1: Görüşmek üzere, saygılar sunuyorum. Eyvallah.
0: Saygılar.
1: Bülent Uslu ile beraberdik. Beşiktaş'a konuştuk. Ayrıntılarıyla, detaylarıyla paylaştık. Tabii oradan aldığımız bilgi bu. Bülent cephesinden aldığımız bilgi bu. Diğer taraftan bir de Murat Özen'e döneceğim şimdi. Murat Özen de dünkü maçı hem yorumlasın hem de biraz Salah konusunda bir bilgisi var mı yok mu onu da bir gözden geçirelim. Ondan da bir öğrenelim bakalım neler söyleyecek, neler yapacak. Biraz ona bakalım. Murat arar.

0: Ona da birazdan bağlanacağız. Bir reklam arası mı? Sadece bir reklam mı? Bir reklam arasına gidelim. Ardından devam edelim. Ayrılmayın, az sonra buradayız. Devam ediyoruz ve hattımızda Murat Özen var. Murat'cığım günaydın. Hayırlı cumalar.
1: Günaydın Doğan abicim. Hayırlı cumalar. Keyifler yerinde. Sende keyifler nasıl?
0: Mutlu bir uyanış oldu. Tabii biraz tedirgindik. Onun sonrasında acı çektik ama harika bir iş yaptık dedi ya Italiano. Gerçekten duygulara tercüman oldu.
1: Abi şöyle söyleyeyim. Tabii kurallar ilk çekildiğinde Midland kulübünü çektiğimiz zaman ister istemez kadro derinliğinin olmayışı, işte yaşanan sıkıntılar Beşiktaş camiasını, Beşiktaş taraftarını biraz ürküttü. Çünkü zor bir rakipti. Kendi evinde iyi oynayan, deplasmanda iyi oynayan bir takımdı ama Beşiktaş net bir skorla, iki maçın toplamında 3-0'lık bir skorla bu turu geçti. Tabii maça bakarsak abi, ilk maçın 1-0'lık avantajını Beşiktaş kulübünün cebine koymuştu. Paniğe kapılmadan oynadık. Midland özellikle ilk bölümde baskı kurması, Midland kulübünün ilk bölümdeki baskı kurmasına Beşiktaş izin vermedi. Merkeze boşluklar vermedik. Rakibin geçiş hücumlarını büyük ölçüde de engelledik. O yüzden güzel bir galibiyet oldu. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Artık önümüzdeki karşılaşmaya bakacağız.
0: Peki bundan sonrası için düşüncen nedir? Trossard'ın gelişi de erkene çekildi. Bülent Uslu'yla konuşmuştuk dün de. O da şey demişti. Kuaförü üzerinde Beşiktaş formalı bir fotoğraf paylaşmış. Ben dedim kuaför almıştır onu kesin. Onu da söyledim. Ondan sonra takıma aidiyet duygusuyla beraber girdi. Güzel bir gaz verdi. Aslında Trossard'la ilgili de. Buna da ihtiyacımız var. Salah olayıyla ilgili olarak Arabistan takımıyla anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Sana böyle bir bilgi geldi mi?
1: Abi Trossard'dan başlayalım. Trossard normal şartlarda 6 Ağustos'ta ülkemize dönecekti ama kendisiyle yapılan görüşmelerden sonra oyuncu 2 Ağustos akşamı Türkiye'ye gelecek. 3 Ağustos'ta da takımla beraber antrenmanlara başlayacak. Tabii aslında Trossard transferi Salah haberlerinin ardından biraz sekteye uğradı Doğan abi. Biraz sekteye uğradı ama normal şartlarda Salah haberleri eğer çıkmasaydı, sadece Trossard haberleri olsaydı şu anda Beşiktaş'ın ve Avrupa'nın birçok basınında Trossard'ın Beşiktaş transfer etti haberleri çok fazla gözükürdü. Çünkü hem oynadığı takımda hem Dünya Kupası'ndaki performansı oyuncunun çok net belli. Yani Beşiktaş çok iyi bir kanat oyuncusu aldı Doğan abi. Yani yıllardır

0: çektiğimiz o problemi Başkan Serdal Dalı kapattı. Çünkü Trossard transferi, yani sadece bir kanat transferi olarak düşünmeyin abi. Yani Belçika'da şu anda dünya futbolunda, Belçika'da oynadığı futbolla da herkesin bir nevi dikkatini çekmişti. Yaşı biraz daha genç olsa belki Türkiye'ye gelmez. Öyle bir oyuncu aldı Beşiktaş ama hem imza töreninde hem sosyal medyada Salah isimlerinin çıkması maalesef bu transferi biraz kapattı. Çok iyi bir transfer. Trossard'ın Beşiktaş'a gelmesiyle beraber ben Beşiktaş'ın çok daha iyi bir ivme yakalayacağına inanıyorum Doğan abi. Salah transferi yaklaşık bir aydan beri Beşiktaş camiasının konuştuğu transferlerden biri. Evet, dünya yıldızı. Belki de geldiği zaman birçok Avrupa'nın birçok ülkesinde, dünyanın birçok haber merkezinde haber olabilecek nitelikli bir transfer ama şu anda Salah'la alakalı Beşiktaş'ta net bir şey yok. Beşiktaş Salah'ın menajeri Abbas'ın cevabını bekliyor. Salah cephesi Mısır, İngiltere ve Afrika'daki forma satış gelirlerinin %100'ünü, diğer ülkelerde de %50'sini istiyor. Beşiktaş yönetimi Başkan Serdal Adalı bu isteğe dur dedi ve transfer şu an için durma noktasına geldi. Zaten Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Önder Özen de bu konuyla alakalı resmi olarak basın toplantısında birçok şeyi söylemişti. Biz son teklifimizi yaptık, onlardan haber
1: Murat,
0: bekliyoruz.
1: Murat, ben demiştim. Şeyi çok seviyorum ya, böyle duyuyorum ya, aslında Salah'ın eşit İstanbul'u çok istiyor. Arabistan'a gitmek istemiyor. Çocuklarının eğitimini Avrupa'da bir okulda yaptırmak istiyor falan. Hani bu haberler nasıl çıkıyor ortaya?
0: Abi bu haberler işte abi artık Türkiye'de şöyle oldu maalesef. Türkiye'de 10 bin takipçisi olan Twitter üzerinden 5 bin takipçisi olan istediği haberi sosyal medya üzerinden lanse ediyor ve insanlar da duymak istedikleri haberleri duyduğu zaman bunlara inanıyor. Ben mesela tüm Türkiye Salah gel dediğinde dedim ki daha imza yok, bakın girmeyin bu toplara, bu transfer her an değişebilir demiştim. Bana herkes saldırdı. İşte bazıları dedi ki ilk haberi sen vermedin diye böyle yapıyorsun. Bazıları kıskanıyorsun dedi. Ha, inananlar da oldu. Çünkü ben garantici bir insanım transfer haberlerinde. Finalde ben haklı çıktım. Şimdi aynı şeyler geçerli abi. Yani Salah'ın eşi Türkiye'yi istiyor. Gelsin abi o zaman. Önünde bir sözleşme var ve Avrupa'da Salah'a bu sözleşmeyi hiçbir kulüp vermez abi. Bu kadar net konuşuyorum. Avrupa, Arabistan'a katmıyorum. Arabistan'da büyük rakamlar da konuşuluyor. Eyvallah. Madem Arabistan'a da oynamak istemiyor. Abi Avrupa'da hangi takımdan Salah bu teklifleri alabilir? Rakamları alabilir? Alamaz. Ben çok fazla inandırıcı bulmuyorum abi ya. Eşi ya, benim eşim, ben mesela bu dönem Bodrum'a gitmek istedim. Eşim İzmir yapalım dedi. Ben İzmir'e gitmek zorunda kaldım abi. Anlatabildim mi? Ya bu işler böyle abi.
1: Beni şaşırtmadı da güldürdü. Sadece şaşırmadım ama yani. Bildiğim için ailece, seni çok iyi yakından tanıdığım için.
0: Biliyorsun
1: ben abi, selamlar, sevgiler ona.
0: Sen bir tarafın var abi.
1: Evet biliyorum yani onu.
0: Tamam derken kaşları çatarak tamam diyor.
1: Evet, kesinlikle o sert tarafını ben de gördüm, yaşadım birkaç kere. Murat'ım, Trossard kanadı güzel diyorsun da arkasında kim oynuyor?
0: Abi arkasında Rıdvan oynayacak veya Kouattara oynayacak. Yani
1: ya Kouattara artık oynayacak mı yani? Çünkü Rıdvan'ın dünkü veya ilk maçtaki, iki maçtaki performansından sonra bu Kouattara neden oynamıyor dedirtmiyor mu?
0: Abi oyuncunun sakatlık problemi vardı, hazır değildi. Yani abi bak, bu konuşmalar mesela bir tek Beşiktaş camiasında oluyor abi.
1: Yok, Fenerbahçe'de de fazlası İrfan Can'dan başlıyor.
0: Yani Fenerbahçe'de Greenwood'un performansını gördük son maçta.
2: Doğan Öncel ve Ali Naci Küçük'le soru cevap devam edecek.
3: Reklam.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu cevap devam ediyor.
0: Çok kötü. Ama kimse mesela Greenwood'un performansını tartışmıyor.

0: Avrupa'da galibiyetle dönmüşüz. Bir üst tura çıkmışız. İyi de bir futbol oynamışız. İşte Orkun Gökçü'nün muhteşem performansı, işte ne bileyim yani geçiş oyunları, ya bunları iyi yapmışız abi. Biz şu anda Trossard'ın arkasındaki sol beki konuşuyoruz. Abi konumuz bu mu ya Doğan abi? Allah aşkına söyle ya.
1: Eşi, bu soruyu ben sana bir bundan sonra bağlantı yaptığımda eşini buraya oturtacağım. Bu soruları ona sorduracağım, cevap veremiyor. Bana hayır, niye kızıyorsun sen?
0: Abicim bak şimdi, ama Beşiktaş galibiyetle dönmüş. Yani net bir galibiyet almışız.
1: Ama gerçekten bir şey söyleyeceğim. Biraz da şans faktörünü düşünmek lazım. Ya İlk yarım saatte ben ekspertiz arıyordum ya. Pert ya, oluyorduk ya, resmen yani.
0: Abicim tamam abi, zaten
1: Rıdvan yüzünden abi oluyorduk bir de.
0: Abi bunları bekliyoruz. Bak ben burada şimdi Beşiktaş sol bek transferini kendi futbol yapısına göre, yapılanmasına göre tamamladı. Cuadrado ve Rıdvan. Burayı kapattı abi. Şu anda mesela oyuncu yeni transfer hazır değil, hazırlanacak. Belki önümüzdeki hafta o sahada olacak. Bir onu göreceğiz. Ya bak, eleştirme demiyorum abi. Ama biz galibiyet almışız abi. Güzel de bir oyun olmuş. Yani Mijant gibi Avrupa'nın çıkış yapan takımlarından birini hem içeride hem dışarıda yenmişiz. Abi Beşiktaş sol bekini konuşuyoruz. Abi konuşmayalım ya. Ya gidelim Ahmet Greenwood'u konuşmaya Fenerbahçe camiası.
1: Tamam hadi Zahmetoviç'le devam edelim. Öyle ya mi abi, diyeyim ya şimdi yani sana?
0: Abicim hayır, ama şu anda ya sol kanat, sol taraf ne olacak? Abi sol taraf daha yeni maçlar, takım oturmaya başladı. Ben mesela bana de ki abi, Murat Hoca'nın de sağ kenarındaki işte enerjisini nasıl buldum? Abi ben çok iyi buldum enerjisini. Hoca istiyor, oyuncular hocaya güveniyor.
1: Ya sanki inanıyor. Bir tek sen buldun, kimse bulmadı. Herkes abi, ya abi, oyuncu da söylüyor.
0: Bak abicim, Beşiktaş'ta şu anda Avrupa'da alınmış galibiyetin ardından bunlar abi hep kendi kendimizi bir kaosu sürüklüyoruz abi. Sevincimizi yaşayalım ya. Bir üst tura çıkmışız abi. Daha Trossard gelecek, bir santrofor gelecek, merkez orta saha gelecek, sol stoper gelecek, bir tane sağ kanat gelecek. Bunları konuşmamız gerekiyor Doğan abicim.
1: Gelecek mi?
0: Gelecek abi, yani başkan Serdal Adalı bence şu anda dünkü maçtan sonra özellikle başkan tamamen İbre'yi santrafora çevirdi. Beşiktaş'ın ben iyi bir santrafor getireceğine inanıyorum. Tabi buradaki kilit isim Vlahovic. Başkan Serdal Adalı Vlahovic çok transfer etmek istiyor. Oyuncunun da bu 5 büyük lig hastalığı hala devam ediyor. 5 büyük ligden ciddi bir teklif bekliyor ama abi, şöyle bir avantaj var bizler için. Avrupa'da Beşiktaş'ın şu anda verebileceği aylık maaşı, imza parasını, yıllık sözleşme hiçbir kulüp veremez abi Avrupa'da. Yani örnek veriyorum, şimdi Salah isimlerinden bahsediliyor. Abi sen bir Liverpool olsan veya bir Arsenal olsan, ne bileyim bir Barcelona olsan, Salah'a bu yaşında kaç para verirsin abi aylık?
1: Yani bizim verdiğimizden biraz daha düşük parayı
0: ne kadar verirsin abi mesela yıllık?
1: Yani şu an biz kaç veriyoruz? 12 mi veriyoruz mesela?
0: 15 artı bonusla
1: 15 mi? Ben 12'den yukarı çıkmam yani.
0: Değil mi abi? Veya bence 10'dan yukarı çıkmasın.
1: Ya 10 diyelim, düz hesap yapalım hadi. 2 milyon da öyle kolay atılacak bir para değil ama tabii. Hani o paraya 10 derim, çünkü hani Salah'ın bana geliri olur. Anladın mı? Yani loca satışından, formadan, bilmemeden, işte imaj haklarından, reklamdan falan da.
0: Formadan olmuyor abi. Formaya
1: hayır, hayır, örnek sandım veriyorum sana yani. Hani gelir anlamında Salah'ın geri dönüşünü alırım ben.
0: Abi %100 olur, alırsın yani. Şu an Türkiye'deki birçok takımı birleştirsen Instagram hesabının toplamına denk gelmiyor abi. Yani o kadar büyük bir yıldız karakterden bahsediyoruz. Zaten Salah hem Afrika kıtasında hem bizim ülkemizde çok sevilebilecek bir karakter olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani Salah'ın Türkiye'ye gelmesi Türkiye açısından da futbol severler
1: büyük
0: açısından
1: reklam,
0: çok
1: tabii.
0: Abi çok büyük bir reklam olur. Ülkemiz adına da çok büyük bir reklam olur. Ama işte ülkemiz adına çok büyük reklam olacak. İşte futbol takımımız adına çok büyük reklam olacak diye de Abbas menajerinin oyunlarına da gelecek bir camia değiliz biz. O yüzden Beşiktaş Başkanı ve Önder Özen güzel bir hamle yaptı. Bence başkanın Önder Özen'i taraftarın önüne çıkartarak, basın önüne çıkartması da doğru bir hamleydi. Ya abi adam hiçbir şey ikna olmuyor menajer. Adamın zaten başka bir oyuncusu yok. Adam sadece menajer olarak değil, hem avukatı hem yatırımcısı, her şeyi, Salah'ın her şeyi ve şu anda yapabileceği son sözleşme abi bu. Salah adına başka bir sözleşme yapma ihtimali yok bu adamın.
1: Ya baksın yoluna diye en son Beşiktaş taraftarı o moda geçti zaten, merak etme yani. Önder Hoca'nın
0: konuşmasından sonra. Abi zaten Abbas'ın en büyük avantajı şuydu abi. öyle bir lanse edildi ki abi, sosyal medyada, televizyonlarda, dünya basınında, Beşiktaş salahsız yapamaz. Beşiktaş taraftarı salağı çok istiyor. Başkanını baskı altına alıyor. Camiayı taraftar baskı altına alıyor. Osman Abbas bundan yararlanmak istedi abi.
1: Çiçek Abbas diyelim mi?
0: Evet, bundan yararlanmak istedi abi Abbas. Dedi ki nasıl söyledi, taraftarlar, kamuoyu, basın, başkanı abluka altına aldı. Başkan bunu seve seve getirmek zorundaydı ama onun anlamadığı bir nokta vardı. Veya camiaları Türkiye'yi bilmediği için, özellikle Beşiktaş camiasını bilmediği için, Beşiktaş taraftarı abi armasından başka hiç kimseye belli bir noktadan sonra destek vermez. Bunu geçmiş yıllarda da çok gördük. Camia, taraftar süreci takip etti. Şu an taraftar gözünü açtı abi. Taraftar diyor ki kardeşim tamam, sen iyi futbolcusun, biz seni çok istiyoruz ama biz Beşiktaş'ı senden daha çok seviyoruz. O yüzden camianın mesela Salah konusundaki sessizliği, bak abi 3-4 günden beri Salah'la ilgili bir herhangi böyle baskı yok, herhangi bir ilgi yok. Bu Beşiktaş'ın lehine olacak olan durumlar.
1: Tabii.
0: Şimdi Abbas da bunları görüyor. Salah da bunları görüyor. Ya abi Önder Özel açıklama yaptı. Salah'la ilgili Avrupa basınındaki muhabirler devreye girmeye başladı. Ya süreç normal bir şekilde onların istediği gibi giderken abi, ben hiç Avrupa basınından birinin böyle Salah'la ilgili devamlı haber yaptığını görmedim. Bir Vimin'deki bu İsmail bizim Arap muhabir, onun haricinde Mısırlı muhabirin dışında abi ben kimseyi görmedim. Ama Önder Özen açıklamasından sonra işte İtalyan medyası, İtalyan bir tweet, muhabir tweet attı. İşte Alman bir muhabir tweet attı. Hepsi devreye girmeye başladı. Orada bir kendi lehlerinde yapabilecek bir kararı çıkartmaya çalıştılar ama taraftar çok fazla bu sürece devam ettirmedi ve Salah menajerine dur artık, burası Beşiktaş, sana da gider dedi.
1: dedi. Bunu söyledi. Şimdi ofansif kalitenin arttırılması tabii ki şart. Sabah da bunu konuştuk, söyledik. Kanat anlamında da mesela İlhan'ın performansına da baktığında bir çabası var ama fiziken de biraz teknik anlamda da takım oyunu anlamında da gelişmesi gerekiyor. Černi konusunda diğer kanatta soru işaretleri, Raşitsa'nın girer girmez gol atmış olması çok mutlu edici. Peki defansif anlama gelmek istiyorum. Jalo Emirhan mı? Yok bu Agbadu'da bir sıkıntı mı var? Hocayla frekansı mı uymadı? Senin bir bilgin var mı?
0: Abi vallahi Jalo müthiş top oynuyor. Yani Jalo'nun oynadığı futbol iyi şu anda. Agbodu konusuyla ilgili bir bilgim yok abi. Çünkü yani oyuncu muhtemelen Dünya Kupası'ndan geldi. Belki tam olarak hazır görmüyor hoca. İlerleyen haftalarda mutlaka monte edilecektir takıma. Çünkü çok ciddi bir bonservis parası verildi. Ve ben Agbodu'nun kötü futbolcu olduğunu düşünmüyorum. O yüzden 2-3 maç sonra, belki de önümüzdeki hafta biz Agbodu'yu yavaş yavaş ilk 11'e monte edilmiş bir şekilde göreceğim diye düşünüyorum abi.
1: Ben de aynı şekilde düşünüyorum ve gerçekten artık yıllar sonra kalemizde birinin olması, güven veriyor olması çok daha sevindirici bir detay.
0: Ya mesela,
1: herkes onu yazmış mesela, zaten yani hani herkes onu sosyal medyasından, bugün gazetelerde köşe yazılarında hep bağlanan işte yorumcular ve aynı şeyleri söylüyorlar ya. Beşiktaş çok güzel bir kaleci buldu diye.
0: Doğan abi şöyle söyleyeyim, Nübel transferleri, biz Nübel'i ilk duyduğumuzda basına girmeden önce haberi, dedik ki Nübel'i alacakmışız dedik. O zaman da hatırlıyorsun abi, sen de, ben çok fazla isim vermiyordum ve bunu da söylemiştim.
1: Çok fazla sakın mı? Hiç diyelim mi ona?
0: Yani hiç vermiyorduk abi, çünkü bize söylenen şu oldu abi. Önder Özen şampiyonluk posterinin en büyük karakteri olarak, o posterdeki, o fotoğraftaki en büyük karakter olarak Nübel'i görüyor dediler bize. Ve Nübel transferi Beşiktaş için olmazsa olmaz. O yüzden çok ateşe vermeyin, ortalığı çok alevlendirmeyin, biz bu transferi bitirin dediler. Önder Hoca haklıymış abi. Yani Nübel transferi Beşiktaş için önemli bir transfer. Ben mesela artık kale konusunda, eskiden hep top Ersin'e geldiğinde acaba ayağının altından kaçıracak mı, acaba hatalı bir hareket yapacak mı korkusuyla yaşadım. Mert'te de aynı şeyler yaşandı. Ama Nübel'de abi şu anda Allah nazardan saklasın, çok iyi performans görüyoruz. Ayaklarına çok hakim, lider bir karakter. Almanya milli takımın ikinci kalecisi, zaten birinci kalecisi ölene kadar o devam eder herhalde, kaleden ayrılmaz. Yani çok iyi bir transfer yaptı Beşiktaş. Mesela Nübel transferi bile çok konuşulmadı Salah haberleri yüzünden. Aslında biz iyi transfer

0: artık şablonu kafamızdaki kadroyu iyi yapılandırmaya başladık ama Salah işi yaklaşık bir ay geriye çekti Beşiktaş'ı. Hep Salah gelecek mi? Çünkü yaptığım görüşmelerde de Salah'a bağlı bazı transferler deniyordu. Salah geldikten sonra oyun planında değişiklik olabilir. Salah'a göre bir oyun planı kurulabilir deniyordu. Salah biraz transfer anlamında biraz 5-10 gün geriye çekti ama abi tekrar gaza bastık.
1: Murat, bakalım, bu takımdan kim gider? Yani kimlerle yollar ayrılacaktır net bir şekilde? Biraz böyle forma şansı verdiği isimlere de bakalım. Mesela Taylan'ın ayrılma ihtimali yüksek gibi gözüküyor diye haberler çıktı.
0: %100 abi.
1: %100 ayrılıyor. Hacı Ahmetoviç bir yere kiralanabilir, verilebilir büyük bir ihtimalle.
0: Abi şöyle söyleyeyim sana, Taylan Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor. Taylan'ın Beşiktaş'ta ilk 11'de oynayabilecek kapasitede olduğuna inanıyor ailesi ve Taylan. Yedek kalmak istemiyorlar. Yedek kalacaksak biz gidelim diyorlar. Sergen Yalçın sürecini biliyorsun, onlar biraz problemler yaşamıştı abi. Şu anda Taylan Beşiktaş'ta kalmak istemiyor. Augsburg kulübü dün Taylan için 2,5 milyon euroluk bir teklif yaptı. Beşiktaş kulübü bunu reddetti. Beşiktaş Taylan'ı aldığı bonservis bedelinin altına satmak istemiyor. Orada bir zarar etmek istemiyor Taylan'da Beşiktaş başkanı.
1: Ücreti neydi?
0: O zaman 6 milyon euroya almıştık abi Taylan'ı. Tamam. Evet, şimdi 2,5 milyon euroluk bir teklif geldi. Ama bugün veya yarın 48 saat içerisinde Augsburg kulübünün Taylan için kiralık satın alma opsiyonlu bir teklif yapması bekleniyor. İlk yapılan 2,5 milyon euroluk teklifi Beşiktaş kulübü reddetti. Biz Taylan için şu anda kiralık sezon sonu satın alma opsiyonlu bir teklif bekliyoruz. Bu rakamın işte 5,5-6 milyon euro civarında olacağı konuşuluyor. Eğer bu rakam 6 milyonun altında kalmazsa Başkan Serdar Adalı Taylan'ı gönderir. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ama kalırsa...
1: Semih ya da Mustafa soracağım sana.
0: Kim abi?
1: Semih ve Mustafa.
0: Abi bence %100 ikisinin kiralanması gerekiyor. Benim şahsi fikrim.
1: Benim de düşüncem o.
0: Yani Mustafa'nın menajeri İspanya'dan teklifler geldiğini yönetime iletmiş. Ama hala bir hamle yok, bir girişim yok. Ben iki oyuncunun da kiralanmasını düşünüyorum ama Semih büyük bir ihtimal kalacak gibi ama Mustafa'nın kiralanması %90'larda abi şu anda benim için.
1: Bir de saç baş yolduruyor derken ama oyunundan dolayı da isteğini ve arzusunu takdir etmek lazım. Bir Olaytan gerçeği var. İki maçtır da en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Ne diyorsun Olaytan için?
0: Abi istediği gibi başlayamadı. Evet, çok dinamik bir oyuncu. Orta sahada ısıran bir oyuncu ama öndürüzden...
1: Bu arada Raşitza'ya pası da efsane yalnız. Bir anda dönüp oraya bırakması.
0: Önder Hoca basın toplantısında bunu dile getirdi. Dedi ki oyuncular dedi taraftarların sosyal medyaların iletişimlerinden çok fazla etkileniyor. Biraz dedi sakin olalım dedi. İki maç oldu da ama iki maçta da kötü performans sergiledi. İstediğimiz Olaytan'ı daha izleyemedik biz. O da yavaş yavaş abi ritim bulmaya başlayacaktır diye inanıyorum.
1: Ben de aynı düşüncedeyim. Hiç olmazsa yıpratıcı bir özelliği var. Çok koşuyor, çok istiyor. Onlar güzel tarafları ama bir de
0: abi, üzerine katarsa... Abi orta sahadaki dinamizmi sağlamaya çalışıyor.
1: Yani Salih Orkun işini kolaylatsa biraz, anladın mı? Kolaylatan, evet, evet. Olaytan değil de kolaylatan olsa daha keyifli olacakmış gibi gözüküyor. Yani
0: mesela abi orada mesela Olaytan yerine Beşiktaş'ta bir José de Souza, Atiba, ne bileyim Galatasaray'daki Torreira tarzı böyle rakibe döndürmeyen, rakibi orta sahada ısıran bir oyuncu olsa...
1: Bir Genduzi çok... tarzı, onu da ekleyebilirsin. O tarz bir oyuncu olsa evet.
0: Çok daha başka bir şey.
1: Yani iyi bir altı numara abi diyorsun ama dünyanın en iyi altı numaralarından biri de hayatını kaybetmiş. Baresi. Bilmiyorum, hani ben doğduğumda Milan'a transfer olmuş bir isim. İtalya milli takım kaptanlığını yapmış yıllarca. Dünyanın en iyi orta sahalarından bir tanesi olarak adlandırılıyor. Franco Baresi vefat etmiş ve Milan'da altı numaralı formayı tamamen kaldırmış, emekliye ayırmış. 66 yaşındayken evet, hayatını kaybetmiş.
0: Kariyerini tamamen Milan'da geçirmiş abi. 6 Serie A şampiyonluğu, 3 Avrupa şampiyonluğu.
1: Evet.
0: 1982 Dünya Kupası şampiyonluğu İtalya'yla. 1994 Dünya Kupası finali kaptanı. Milan formasıyla da 700 üzerinde maça çıkmış abi. Kusursuza yakın pozisyon bilgisi, oyun okuma becerisi, liderliği, topa geriden oyuna sokma kalitesi. Yani çok önemli bir futbolcuydu abi.
1: Kesinlikle. Yani ben izleyebilme şansını yakalamış biri olarak söylüyorum. Tabii ki o efsane Milan kadrosu vardır ya. Ama da o değil ama gene geneline bakıldığında İtalya milli takımının o efsane kadrosunu saydığında da Baresi her zaman vardır yani.
0: Abi Milan'da mesela şu anda 6 numaralı forma

0: biliyorsun emekli edildi.
1: Evet.
0: Bahsetten dolayı emekli ettim ilan.
1: İşte o kadar kıymetli, o kadar değerli yani.
0: Abi çok az bulunuyor böyle isimler. Yani değerli isimler, önemli isimler. Avrupa futbol adına çok önemli isimler. Şimdi Messi gitti, yaşlandı artık. Ronaldo belli bir yaşa geldi. Yani biz bu jenerasyonları izlediğimiz için çok şanslıyız. Bizden öncekiler Maradona ile

0: diye de söyleyeyim. Ama gerçekten bir İtalyan'dan bahsedip orada üzüntü varken diğer taraftan bize mutluluk yaşatan bir başka İtalyan oluşunu da. Ne dedik? İdeal 11'i koruma olayı çok fazla yoktu Beşiktaş'ın neredeyse. 148 maç sonrasında mı ilk defa öyle bir şey yapmışız? Ve zaten döndüğünde arkasında değiştirebilecek bir oyuncu yok. İki tane 11 ile aynı şekilde maça çıkıyor. Italiano utanmasa kendi girip oynayacak bir heyecan veriyor kenarda. Bu oyuna da yansıyor, oyuncuya da yansıyor, izleyene de yansıyor. O yüzden ben iyi bir değişim olarak güzel transferlerin yanı sıra bence... Önce hocadan konuşmak gerekiyor. Güzel bir hocamız var.
1: Abi enerjisi çok güzel. Oyuncularla ikili ilişkisi çok iyi. Soruyorum ben içeriye. Nasıl diyorum oyuncularla ilişkisi? Oyuncu nefsi çok seviyor abi hocayı. Camia ile taraftar, Beşiktaş taraftar abi böyle tırnak içinde sağ içindeki deli oyuncuları, deli teknik adamları sever abi. Evet. Yani böyle sağa koşan, bağıran, futbolcuya bağıran, işte taraftar hadi ayağa kalkın diyen teknik adamı, futbolcuyu sever abi. Çılgındır Beşiktaş taraftarı. Beşiktaş da çılgın, olumlu, pozitif yönde bir teknik direktöre sahip oldu. Önder Hoca ile bence iyi bir ikili oldular abi. Bak burası da çok önemli. Önder Hoca'nın yaptığı işler hafif alınıyor biraz ama Önder Hoca çok güzel hamleler yapmaya başladı takıma. Hocanın futbolcularla ikili ilişkileri de iyiymiş. Devamlı her futbolcuyla birebir görüşüyormuş. Güzel şeyler oluyor abi Beşiktaş'ta. Yani Italiano Beşiktaş'a uyum sağladı abi. Beşiktaş'a böyle çılgın bir teknik adam gerekiyordu. Uyum sağladı. Ben hocamdan memnunum abi Beşiktaş evet, taraftarı olarak.
0: Herkes memnun. O yüzden teşekkür ediyorum sana da ağzına yüreğine sağlık. Eksik olma.
1: Ne demek abicim? Radyo ailesine sevgiler, saygılar.
0: Eyvallah. Görüşürüz kardeşim. Kendine görüşürüz iyi bak. Selamlar abicim. Eşine de. Çocuğa da. Yok benim için.
1: Sağ
0: eyvallah.
1: Hoşçakalın.
0: Sağ olasın. Murat Özen'le de konuştuk. Onunla da Beşiktaş detaylarını, ayrıntılarını paylaştık. Bağlantılarımızı yaptık. Az önce bir tane haber vardı. Bu haberin detaylarını Cihan birazdan aktarır. İrfan'ın yapmış olduğu bir haber. Fenerbahçe'de erken uyarılar diye dikkatimi çekmişti. Ama Fenerbahçe'de şöyle bir gelişme oldu. Livakovic ve Osterwolde'nin satışıyla alakalı bir gelişme var. Zagreb, Dinamo Zagreb zaten Livakovic'i istiyordu. Anlaşmaya varıldığı söyleniyor. Osterwolde'yi de transfer etmek istiyor. Crystal Palace ve Roma kulübü. İki kulüp arasında hangisi iyi teklif verirse gidebilme durumu var. Sturm Graz maçı için UEFA'ya bildirilen kadroda değişiklik yapıldı. Vedat Muriç sakatlığını atlattı. Takımla çalışmalara başlıyor. Dünya Kupası sonrası çıktığı izinden dönen Kante de takıma dahil oldu. İsmail Kartal iki yıldızı da Sturm Graz kadrosuna eklemiş durumda. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Ve diğer taraftan Fenerbahçe'deki bazı uyarılar olması gereken transferler, işte acil bir Giresi ya da Watkins transferiyle ilgili neler yaşanabilir, bunun detaylarını gün içinde arkadaşlarımız zaten size aktarmaya devam edecektir. Pazartesi günü yeni bir haftanın başlangıcında kısmet olursa, nasip olursa burada olmayı planlıyoruz, bekleriz efendim.
2: Derbilerin

0: Reklam.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Beşiktaş'ta bu yeni transfer nasıl konumlanır? Gelin bir bakalım. Sesi düşünüyoruz tabii. Öncelikle en muhtemel konumlanması hani sol kanat forvet olacak gibi duruyor. Çünkü oyuncu hala hızlı, hala etkili bir driblingçi. Şimdi mevcut kadroyu da göz önüne aldığında arkasında dinamik bir yeni oyuncu var artık. Yattı Ara diye isim geliyor biliyor musunuz şeyde? Ve isim benzerliğinden. Bu da demek oluyor ki

Eldeki şablonda sol iç ve sızıntı koşuları yapan, ceza sahasında fazla mesai geçiren bir Trossard izleyeceğiz. Böyle bir durumda Beşiktaş'ın mevcut dizilişi, işte Trossard ve Oh'un birbirine fazlasıyla yaklaştığı ve bu iki oyuncu arasında birebirlerin fazlasıyla yaşanacağı bir düzlem olacak. Bu anlarda çizgiyi boydan boya kullanacak bir Oğuzhan olacağından sağ bek olan Mourinho'nun daha merkezleşen bir bek performansı göstereceğini düşünüyor. Ve Beşiktaş'ın Salih Özcan hamlesini de düşünürsek Orkun, Salih, Olaytan merkezi hem savunup hem oyun kurulumunu gerçekleştireceğinden, Salih'in iki stoper önünde çapı olarak kaldığı, Mourinho'nun hücum anında orta sahaya daha yakın öyle bir iç koridor performansı sergilediği bir merkez oyun izlerken işte Selni, o Trossard üçgeninin yaratıcılığı bence Beşiktaş'ın yıllardır aradığı o eksikte olan kalite ve gol aksiyonlarındaki artışı getirir abi. Ve bununla beraber oyuncunun bir de oyun kuruculuk meziyeti var. Biz asist özelliğini en son Senegal maçında gördük. İkinci golde böyle adrese teslim pası gördük. Burada bu kez ceza sahasında olmayan ama yine de iç koridorda bulunan beki çizgiye daha yakın bir konumlama yaparken gördük. Golü bir daha izleyin ne olur. Yapılan orta da tam isabet. Şimdi ben bu pozisyondan bahsediyorum çünkü Beşiktaş ceza sahası içerisini doldurabilecek iki orta sahaya sahip. Yani Orkun ve Olaytan, şimdi bunların ceza sahasına girdiği senaryoda santraforun boşa çıkması için daha fazla imkan olacak Beşiktaş'ın ve bu dakikalarda Oh'un Trossard'ın servislerine cevap vermesi çok olası. Bir de Vlahović gündemi var biliyorsunuz. Şimdi böyle bir durumda Beşiktaş'ın hava hakimiyeti de artar. Ve artık Trossard bir kanat forvet düzleminden çıkartırız onu. İleride o serbest yaratıcı rolünde o ısrar haritasını epey bir kızartır yani. Ha bir de üçüncü ihtimal var, ona bakalım. Şimdi Italiano esnemeyi seven bir hoca, öyle tanıyoruz. Ve şimdi Beşiktaş'ın önceki senelerde esnemeye müsait bir kadrosu yoktu ama şu an sanki ona uygun bir kadro mühendisliği yapılıyor. Maç içerisinde böyle sahte dokuzlu bir 4-4-2 ya da 3-4-2-1'e dönüşünü de izler miyiz acaba diyorum. Santraforunuzu daha böyle sırtı dönük servisçi olarak konumlandırırsanız ki hani Oh da bu servisleri yapabilecek oyun zekasına sahip. Geçen sene de yaptı. Trossard'un savunma arkasına koştuğu zaman Oh'un önünde konumlandığı ve plaseyle belki fazlasıyla pozisyon bitirebildiğini de görebiliriz. Çünkü oyuncunun hani komplike rolleri gerçekleştirebilecek yeteneği var, yapmışlığı da var. Ama tabii bunları yapabilmesi için ona özgürlük tanıyacak bir arka olması da lazım. Çünkü geriye koştuğunu çok görür müyüz bilmiyorum. Gerek de yok. Yani ona bu rahatlığı beki sağlayacak. Beke yardıma Salih gelecek falan. Orta saha o bölgeye gidecek. Kaymalar falan filan. Kaymalar önemli hale geliyor. Ki Italiano'nun zaten daha önce çalıştırdığı takımlarda bunlar var. Valla Beşiktaş'ı da denkleme sokan hamleler geliyor. Önder Özen ve Graf'ı da kullanıyor herhalde. Çünkü bizim HT Spor muhabiri, iyi muhabiri Oğuzhan Genç de öyle diyor. Yani Beşiktaş transfer bombalarını peş peşe patlatırken aktif göreve yeniden döndü diyor Eduard Graf. Ve o etkisini hissettirdi diyor. İşte Alexander Nübel'in ikna sürecinde aktif rol almış. Sonra Salih Özcan transferinde devreye girmiş Graf. Ve işte Trossard sürecinde de görüşmelerde bulunmuş. Ben size geçen sene ne dedim? Özellikle söyledim. Graf ne yapıyor diye sordum, hatırlayın. 12 sene Dortmund'da çalışmış. Sonra gelmiş Beşiktaş'a scouting direktörü olmuş. Kimi bulmuş getirmiş kardeşim diye gelir şimdi böyle ilk soru. Futbola böyle bakıyoruz çünkü hemen birini bulması lazım diye. Şimdi Dortmund scout sisteminde Sancho'lar, Haaland'lar, Bellingham'lar, Dembele'ler, 16 yaşında keşfedilmiş Pulisic'leri Graf çıkarmadı yani, bir şey yok. Öyle de zannedilmesin. Yani bu adam için en doğru cümle şu olabilir belki, tek başına hani yıldız çıkaran değil de yıldız çıkaran o sistemin mimarlarından biri. Ve sistem kurmak için getirdiğin adamı birkaç ayda atıl bıraktın geçen sene. Yani ama onun bağlantılarını global pazardaki yerini kullanmadığın için ne oldu? Patladı. Nasıl orada kolektif akıl yaratacaktı, veri toplayacak, yaş profili olacak, yeniden satış stratejisinin üstüne koyacak, sonra havuzda olmaya başlayacak değil mi? Öyledir yani. Sonra Dortmund niye sürekli yıldız düşürüyor? Çünkü onlar transfer yapmıyor kardeşim. Proje yapıyorlar, proje alıyorlar. İnşallah burada da bu arada proje üretilen günlerine denk geliriz. Maliyeti karşılayan değil de hani üreten sistemi mimarı olarak da överiz inşallah. Ama şimdi tabii Galatasaray, Fenerbahçe çok hardcore bir rekabet var. Beşiktaş oraya kafa sokmaya çalışıyor. Dolayısıyla da böyle bir umut olduğu için de connection'ı kullanılmış şu ana kadar Graf'ın. İyi de olmuş. İyi topçu çünkü abi. Gelen oyuncu iyi topçu yani. O da sabırla anılan bir adam. Bak kaç yere gitti geldi. Çok macerası var onun da yani. Bir gün anlatırız. İşte 4 tane kiralık dönemi var. Sürekli küçümsenmesi var.
O da veri analizleriyle Brighton'da.

0: galiba keşfediliyor. Enfield'da sonra şov yapıyor. Arsenal'a ikinci tercih olarak geliyor ama takımın kritik oyuncularından birine dönüşüyor. Önemli işleri var yani. Belçika'da genç yaşlardan beri Lea diye çağrılıyor. Yakın çevresi de diyor ki sakin adam, gösterişten uzak adam, kendi halinde bir adamdır. Ama ver görevi yapsın gibi de bir kariyeri gözümüzün önünde. O yüzden şimdi Beşiktaş'ta da yapılacak çok iş var ya, hani ben yaparım kardeşim diyecek türden bir oyuncu olduğu için bence iyi oldu. Ha, kağıt üstünde tabii, gerisi performans işi. Bakalım görelim, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ha, Nübel'i de söyleyeyim bak, yani Dünya Kupası yolculuğumuza çok denk geldi. Onu anlatamadık, kaynadı arada. Kısaca değineyim en azından. Hatta şöyle yapayım, bizim Recep Reis'in verileri de boşa gitmesin. Ersin'le arasındaki fark üzerinden anlatayım kaleci. Şimdi iki kalecinin sayısal verileri böyle yan yana koyulduğunda dikkat çeken ilk unsur Nübel'in kurtarış yüzdesinin yaklaşık %69 seviyesinde kalırken Ersin %70 bile daha yüksek bir orana işaret etmesi. Ama şimdi bu farkı yorumlarken hani maruz kalınan şut sayısı, oynanan lig kalitesi gibi bağlamlar da var. Onları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çünkü biri Bundesliga, biri Süper Lig, hücum yoğunluğu, şut kalitesi, bunlar birbirinden farklı. Kaleyi gole kapatma oranı bakımından Nübel'in 34 maçta 11 maç kalesini gole kapattığını görüyoruz. %32'lik bir oran yapıyormuş. Ersin'in kalesini gole kapatmada 8 maç olduğunu söyleyelim. Şimdi stil açısından bakalım ama bence orada fark daha belirgin. Nübel yüksek çizgi savunmasına uygun, ayağıyla oyun kuran, çıkışları da cesur davranan bir kaleci. Ersin daha çizgi kalecisi, daha refleks odaklı bir yapıya sahipti. Yani Beşiktaş'ın kalesi uzun zamandır sahip olmadığı bir upgrade'e uğrayacak, tıpkı Trossard'ın misi gibi. Bu kaleci transferi sonrası Beşiktaş savunma hattını daha yükseğe çekebilir. Topa sahip olma oranını arttırabilir. Bence taktiksel olarak da kendi taktiğine uygun bir kaleci profili seçmiş. Beşiktaş savunması geçen sezon topu geriden çıkarmakta zorlanıyordu diyeceğim, hafif kalacak yani. En azından bir alternatif daha gelmiş oldu bu pas alışverişine. Ha, el alem ne diyor onu da söylersek kaleciyle ilgili, yakın mesafeden gelen şutlarda ve ani gelişen pozisyonlarda vücut koordinasyonunu çok hızlı ayarlayarak kritik kurtarışlar yapabiliyor diyor Breaking the Lines. Monaco ve Stuttgart dönemlerinde yapılan veri analizlerinde rakiplerin ceza sahasına kestiği ortaları havada yakalama yüzdesi standart kaleci ortalamalarında oldukça üzerindedir diyor Bavarian Football World. Manuel Neuer'in veliahtı olarak gösterilse de Neuer gibi kalesini terk edip savunma arkasına sızan topları çok uzak mesafelerde süpürme konusunda daha çekimser ve derinde oynayan bir karaktere sahip diyor yine bir başka analiz. Şimdi Beşiktaş'ın yaz transfer dönemindeki hareketliliğine baktığımız zaman gerçekten ihtiyaç olan bölgelere kalite arttırıcı şekilde ilerlediğini görüyoruz. Ben o yüzden kaleci transferinin de oynama devamlılığı olan ve Beşiktaş'ın mevcut teknik direktörü Italiano'nun da oynadığı plana uyan bir isim olması açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum ki bence bir kaleci transferi konuşuyorsak önemli bir metriktir abi. Ne kadar maça çıktı? Çünkü görüyoruz yani geçen sezonda baya baya maça çıkmış. O yüzden kağıt üzerinde yine onu söyleyelim, etkili bir hamle olduğunu söylüyoruz. Tabii ki lig başlayacak, performans göreceğiz. Asıl değerlendirme seansı o zaman olacak. Ne vaat ediyordu, ne oldu, neden oldu. Tamam, eyvallah.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Fenerbahçe Temmuz ayında turu geçtiyse başarılıdır, tamam. Aykut Kocaman da gelseydi Fred 11 olacaktı. Talişko oynayacaktı. Bu oyunculardan onlar da çıkılsın raporu verecekti. Ama Dünya Kupası, transferlerin adaptasyonu gibi konulardan dolayı tabiri caizse gerçek Fenerbahçe ile oynamayacaklardı. Ve şuna bakacaklardı. Oh, çok şükür turu geçtik. Kadro yapılanması, kamp ve yüklemesi, süreç yönetimi, transfer politikası diye şeyler var ya futbolda hani. Bak siz bilmezsiniz. Daha doğrusu siz bilmeyebilirsiniz. Bu çok normal abi. Herkesin işi var, gücü var, bir ton derdi var abi. Buna böyle derinlemesine kafa patlatmak zorunda değilsiniz. Ama kendine spor yayıncısı diyorsa bir insan.

0: Hani dudağının şurasına şöyle kürdan koyacak abi konuşurken. Buraya böyle koyacak ki bazı şeyler çıkarsa ağızdan acıtsın burayı, tamam. Yani şimdi kehanette bulunabilirsin, ha bu da çıktı. Bu da bir yayıncılık normaline geldi. Bir kahinlik yapıyor. Lan zaten %50 ihtimal var. Sonra şey, kahraman olmak için. Yayıncıdan kahraman olmaz. Bak ben söylüyorum size. Yayıncı insanlar ne yapar? Yayıncı insanların fikri dünyasına pencere açar, konuyu kapatır. Ben İsmail Kartal'ı beğenmem mesela, tamam mı? Beğenmem abi. Ama Temmuz ayında da beğenmiyorum ya hani. Buna argüman olsun diye de futbolun doğasından uzak şeyleri toplayıp buradan bir yol yapmam. 38-40 oyuncuyla antrenman yapmak ne demek abi? Bir anlatın bana, ona göre eleştireyim ben de. 38 oyuncu ya. Boru mu bu? Her başkan size şirin gözükecek diye takılınca ortaya bu korkunç tablo çıkıyor. E o zaman kim oynayacak maçta? En çok antrenman yapan oynayacak. En iyi çalışan 11'e girecek. Asensio niye oynamıyor? E dakika bir hocama güvenmiyorumu verirsen ikinci maçta o da oynar. Tamam. İsmail Kartal'ı beğenmeme sebeplerinden biridir mesela. Hep bir öyle bir onaylama makamı. Böyle. Hocam sensin sen. Hoca da sensin. Planlayan sensin. Bilen sensin. Tamam. Düzgün bir iletişimle al böyle bir heyecanlı taraftarı, güzele yönlendir işte. Hani camia evladısınız ya, bu yüzden hani bu tabir kıymetli ya, psikolojisi de sosyolojisi de sende ya. Ama ne gördük? Demek ki bir elemede tüm sabır bataryaları tükenecek camianın yine. E o zaman olmaz ki işte. Kendine yayıncı diyen, gazetecilik faaliyetini bırakıp beğeni ve yorumların antenine öyle çekiyor mu kontrolü yapanlara meze olursun abi, meze. Tamam, bu kadar da ağır konuşuyorum. Henüz kadro mühendisliği bitmedi Fenerbahçe'de güzel insanlar. Hatta öyle böyle yük yok. Daha Beckham duruyor senin. Diego Carlos'tan çıkacaksın. Livakovic'in var. Amrabat'ın var. İstersen Musaban var. Belki Osterwolde'yi satacaksın. Fred'le ilgili İsmail Kartal kalacak sinyali verse de haberler öyle gelmiyor. E gidecek adam bak ilk maçta iyi. Ama ikinci maçta 13 kez top kaybetmiş Recep Reis'in bana verdiği nota göre. Bu da ne oluyor? Orta saha yükünü Gendouzi'nin sırtına bindiriyorsun. E sadece formasyon işi değil ki bu. Belirsizlikte sahanın içinde her türlü belirsizlik olur. Kerem Aktürkoğlu da ezdi mi topları? Ezer. Daha ritim tutturamaması normal onun için. Çok erken yani, ezer. Bir süredir onun için işler kötü gidiyor, ezer. Yerine Leao yazılıyor ediyor. Ulan acaba ben ne olacağım diye düşünür ezer ki anksiyeteli biri zaten. Dünya Kupası'ndan döndü ezer. Yani normal. Semedo var sonra yine aynı, bakın. Brown'un mecbur kalacağı bir takım var şu dakika. Yani inşaat devam ederken bu apartmanın girişi niye çamur ya diye soramazsın abi. Aldık neticeyi dersin, bereket versin, devam edersin. Ha bazı çıkarımlar yaparsın, konuşuruz. Futbol zaten konuşturur, o açıdan güzel. Biz de arkadaşlar bana geldi. Beraber izledik maçı. Biri dedi ki ya ne kadar gömülüyor bu takım arkadaş ya. Rakip istediği zaman dedi Fenerbahçe'yi geriye itebildi ki yani böyle bir rakipten bahsediyoruz hani dedi. Öbürü dedi ki ya aynen ya Mert Günok maçın adamı oldu dedi. Rakip dedi özellikle seken toplarda işte sürekli dönen topu alabildi. İşte buradan şutlar çıkardı. Fenerbahçe yani Allah korudu dedi falan. Her açıdan çok zorlandık dedi. Der. Bizim Recep Reis dedi ki mesela bu takıma büyük bir yatırım yapıldı abi. Kanat forvet transferi yapıldı ama niye bu kadar az pozisyona sokuluyor? Niye pozisyonların içerisinde çok az yer alıyor? Ve şunu sormak lazım dedi. Niye bu kadar çizgiye basıyor? Özellikle 60 sonrasında hani oyun çok fazla çizgiye bastırıldı. İç koridora giremedi neredeyse falan. Yani bir kullanım geriliğini söylüyor. İşte oyuncu demoralize olmasın abi diyor. Hani zaten Fenerbahçe'nin diyor manik depresif ortamı var. Bir anda 180 derece dönmesin falan diyor. Şimdi bunlar konuşulur. Bunlar tenkit derseniz yapılır abi. Ama ben bundan bahsetmiyorum zaten. Ben de oturunca aynı arkadaşlarla kıyas ettim. Hani burada da söyleyeyim. İsmail Hoca en son görev aldığı sezonda Fenerbahçe bir oyun oynatıyordu. Ve bu oyun çok erken başlamıştı. Hani öyle geç zamanları bulmamıştı. Hatta sona doğru böyle biraz tıkanmaya başlamıştı. Orada ama işte şey dedim, fark yaratacak Ferdi gibi bir isim vardı. Bir de yoğun baskıda kullanabileceğim bir Şimanski gerçeği vardı falan filan. İşte teknik kapasite, baskı gücü olarak bugünkü orta sahayla bir kıyas ettik. Dedim ki ben yine benzer bir orta sahaya sahipsin falan. Ama ben sahipsin diyorum. Kante'yi tefe koyanları görüyorum internette. Ondan sonra çıldırıyorum abi. Adam ligin ikinci yarısında geldi. Tüm orta saha istatistiklerinde yani birçoğunda lige damga vurdu ya. Bunları da görünme kardeşim. Bunları da bir görün yani.
1: Neyse.
0: Oturmadı yani normal olarak. Oradan devam edeyim. Hatta geçen Ersun Yanal hatırlıyor musun? Bize özelde bir şeyler söylemiş. Şimdi söyleyince hatırlayacaksın. YouTube kanalında anlattı. Audi Cup'ta dedi Dirar'ı sol bek oynattık. Çocuk küfür yedi ağlayarak çıktı dedi. Ben de oynatmak istemiyorum ama başkası yok elimde. Karşıda Bayern var, Real var. Mağlup olunca da bu takımın kondisyonu yok dediler diyor. O zaman yokluk vardı. Şimdi de karmaşa dönemi. Ama Türkiye'de Temmuz ayı da inşa dönemi. Maalesef keşke öyle olmasa. Ama baksanıza 4 senenin şampiyonu Galatasaray'ın başkanı bile Eylül'ü işaret ediyor. Sakin olun diye. Bu kafalarla nasıl olacak ki zaten? Mantaliteye bak. Onun için çok da uzatmayayım. Zaten bak ben de Temmuz rehavetindeyim mesela bir söyleyeyim. Vallahi. Öyle çok bir şey yapasım da yok da neyse. Hindistan Başbakanı vardı Indira Gandhi. Bizde ismi yanlış anlatılır da. Bir gün bir konuşma yapıyor. Çalışmayla ilgili bir anı anlatıyor. Diyor ki büyük babam iki tür insan bulunduğunu söylerdi. İşi yapanlar ve yapılan işten kendilerine pay çıkaranlar. O benden birinci grupta yer alarak çalışmamı istedi. Çünkü orada diğerinden daha az rekabet vardı diyor. Tamam. Kendine pay çıkaranlar, ekmeğinin peşinde olanlar. Sosyal medya kullanana yayıncı dediğimiz günlerdeyiz. Sapla saman karıştı. Daha da fazla bir şey söylemeyeyim yani. O yüzden ben zaten erken emekli olmaya karar verdim bu sebeplerden. İkincisi de İsmail Kartal olsun. Nacizane tavsiye. Uçmayan kuş kolay vurulur. Haberiniz olsun hocam. Burası Türkiye, burası Fenerbahçe. Kadro içinde şunu söyleyeyim. Kalede Ederson okey. Ama beklerin kurgusunun şekillenmesi lazım daha. Stoper oturdu. İyi de başladılar. Ake, Şikriyar falan. Hani baskıyı öne çekip çizgi öne çıkardığın zamanlarda biraz sorun olacaktır da şu dakika bunu yapacak bir şey yok. Gelecekte upgrade belki. Bir yerli stoperle orada rotasyon tabii. Orta sahayı ben kantesiz düşünmezdim. Düşünmem. Fred'den falan mecburi çıkışlar. Mert Müldür bu arada kesin kalıyor. Sol öne zaten Leao düşünülüyor artık sır değil. U23 kontenjanından da işte Arşi Burak'ın Şerif kalacak ya. Mecbur. Kalanını gönderip bir tane daha belki genç santrafor mesela. Bir tane de sağ beki genç U23. Bence cillop olur yani. Onu söyleyeyim. Biraz fizikselliğe de iyi gelir çünkü futbolun bu yeni doğalına da uygun davranmak lazım. Yani öyle şimdi dünkü gibi top ayağını isteyen sırf ayakçılarla olmazmış. Öyle maalesef öyle yani. Şimdi uzaktan şutlara bak laf lafı açıyor. Şunu da söyleyeyim öyle bitireceğim kusura bakmayın. Uzaktan şutlar ölmedi mi canlar? Mesela Premier Lig'de 2005-2006 sezonunda tüm şutların %48.2'si ceza sahası dışından atılıyordu. Neredeyse her iki şuttan biri uzaktan geliyordu. 24-25 sezonuna bir baktık. Ceza sahası dışından atılan gollerin toplam gollere oranı %11.5'a düşmüş abi. Yani Premier Lig tarihinin en düşük rakamı bir de Premier Lig yani. Ortalama şut mesafesi son 12 sezonda yaklaşık 2.5 yard azaldı. 2006-2007'de ortalama şut mesafesi 19.3 yard. 23-24 sezonda 16.2 yarda geriledi. Yani ortalama şut artık ceza sahasının içinden geliyor, dışından değil. Bunun arkasında ne var? Expected goals modeli. Yani bir şutun gole dönüşüm olasılığını hesaplayan matematiksel bir araç. Ve bu araç ceza sahası dışından atılan o standart bir şutun gole dönüşüm olasılığını %2 ile 5 arasında konumlandırıyor. Buna mukabil 6 pas içinden yapılan bir vuruşun olasılığı %70 ile 85 arasında. Arada uçurum var. Dolayısıyla modern futbol mantığı şunu söylüyor. Niye %3'lük bir şansı denesin ki? Topu taşı, kenardan ortalat, kesme pas at, 6 pasa en o %70'lik şansı kullan. Matematiksel olarak şimdi bu argümanı çürütemezsin. Ama futbol nasıl bir oyun? Matematik sınavı değil ki bu. Orada ne var? XG modelinin en büyük zafiyeti bence. Şutçuyu görmüyor abi. Yani her şutu atan kişiden bağımsız olarak değerlendiriyor modeli. Ceza sahası dışından atılan bir şutun XG değeri 0.03 ise o şutu atan kişi Juninho da olsa, ikinci amatör kümeden bir oyuncu da olsa model aynı rakamı veriyor. Ama 77 tane serbest vuruş golü var Juninho Pernambucano'nun. Carlos'un Fransa'ya attığı 40 metre var değil mi? Attığı gol fizik kurallarını tartışmaya açtı. 130-140 kilometre işte imkansız bir öyle gitti. Paul Scholes United formasıyla 100'ün üzerinde Premier League golü var. Haklı sayılır bir kısmı ceza sahası dışından. Screamer tabir edilen vuruşlar. Gerrard'ın West Ham finalindeki golü, Olympiakos'a attığı gol var. Liverpool tarihinin dönüm noktaları. Şimdi bu oyuncular XG modelinin ortalama dediği kategoriye sığmıyorlar. Ve asıl mesele de bu. XG modeli ortalama üzerinden çalışıyor ama futbolu futbol yapan şey ortalama dışı olanlar zaten.

0: Uzaktan şut attın, %92'si girmeyebilir ama o %3 abi o futbol tarihine gidiyor işte, unutulmaz an oluşturabiliyor. Ve o anları yok etmek futbolun DNA'sıyla oynamak demektir. Yani XG modelinin hesaba katmadığı o görünmez etkileri ne yapacağız? Bir de şu var, uzaktan çekildi ya şut. Abi kalecinin pozisyonu bozabilirsin, reboundu yaratabilirsin, savunmayı bloktan çıkmaya zorlayabilirsin, geride alan açabilirsin, rakibe psikolojik baskı kurabilirsin, ulan bu adam her yerden vurabilir falan filan. Tereddüt ettirirsin savunmacıyı, alanı terk ettirirsin belki, o markajı bozarsın belki, maçın ritmini değiştirirsin belki, o monoton top dolaşımını kırarsın belki. Ne oldu, bunlar da ölçülmüyor. Ama maç sonucunu etkiler mi? Etkiler abi. Neyse, yani takımlar uzaktan şut çekmemeye başladıkça ne oldu? Onu diyeyim. Herkes topu ceza sahasına taşımaya çalıştı. Herkes bunu yapmaya çalıştıkça savunmalarda ceza sahasını daha sıkı korumaya başladı. Kısır döngü abi. Düşük blok savunması yapıyor takım. 10 saha oyuncusu tamamı topu gerisine çekiliyor. Bek oyuncuları stoper gibi içe kayıyor. Beşli ya da altılı savunma hattı oluşuyor. 10-15 metreye kadar daralma var. Ceza sahası böyle kale gibi oluyor. Hücum eden takım ne yapacak? Topu kenarlarda dolaştıracak, işte geriye pas atacak, tekrar kenara açacak, yeniden geriye pas. 90 dakika boyunca böyle onu izliyorsun. Şimdi bu izlediğin şey monoton döngü olunca vazgeçiyorsun izlemekten. Dünya Kupası'nda gördüğümüz gibi. Buradaki ironi şu, takımlar daha verimli olmak için uzaktan şutlardan vazgeçti ama savunmalar sıkılaştı böyle olunca. Pozisyon bulmak zorlaştı, verimlilik böyle paradoksal biçimde azaldı çünkü karşınızda duvar var. O zaman o duvarı sadece kısa paslarla, kesme toplarla aşmaya çalışırsan o daha düşük olasılık oldu şimdi. Eğer elinizde Messi gibi böyle yarım metrede drop atacak oyuncu varsa o ayrı. O zaman uzaktan vurma ama uzaktan şut tehdidi oluşturmuyorsa savunmanın yapması gereken tek şey kasılmak, beklemek. Ama bir Scholes, bir Lampard, bir Gerrard, bunlar topla buluştuğunda kalecinin o kalbine o korku düşüyorsa savunmacılar çıkmak zorunda kalıyordu. Hat açılıyordu, arada boşluklar ortaya çıkıyordu. Uzaktan şut o yüzden sadece bir gol yöntemi değildi. Yani bence taktiksel bir silahtı, bir alan açma aracıydı. Ama savaşın dinamikleri değişti. Ve işte burada mesele bireysel tercihten çıkıp endüstriyel bir krize dönüşüyor. Ve araştırmalar diyor ki Z kuşağı taraftarının sadece %30-31'i maçları baştan sona izlemeyi tercih ediyor. Peki ne oluyor %34-%50 arasında bir değişen bir kesim var. Onlar özet görüntü izliyorlar, kısa klip izliyorlar. Peki bu yetişkinlerin %74'ü ne yapıyor? Spor içeriğini sosyal medya platformlarında tüketiyor. Instagram'a giriyor, Twitter'a giriyor falan. Öyle olunca da ne oluyor? Burada paylaşım yapan modeller kral oluyor. Ve her maça gladyatör muamelesi yapınca antrenman bilimiymiş, konjektürmüş, fikir inşasıymış. Hiç önemi kalmıyor abi. Yani Kante'yi al abi bakma parasını diyenlerle bugün hani bu maliyetler fazla abi Kante gitsin diyebiliyor. Önemli değil çelişmek. Bunun için gerçi derdin fizikselle anlatmakta da belki bunu da araya sıkıştırmak lazım geldi. Talişka'yı da göndermen gerekebilir. Fiziksellikten kastım oydu yani. Çünkü futbolda Maverick yani sistemin dışında hareket eden, kuralları zorlayan, öngörülemeyen oyuncu tipi yok oldu abi. İşte o klasik 10 numara rolü öldü diyorlar ya. Serbest dolaşan yaratıcı oyuncu ölüyor. Herkes sisteme hizmet etmek, defansif görevleri yerine getirmek, atletizm, işte riski minimize etmek zorunda. Ve o tabii seyirlik değerini de minimize ediyor da. İsmail Kartal'ın da Lea olsun, Greenwood olsun ama İrfan da benim canım ciğerim, şuraya da Talişka falan deme lüksü yok. Bunların da birer hemen karara bağlanıp saha içindeki tercihlere de bu arada bu haliyle dönüşmemesi çok önemli. Çok önemli. Yani ben diyeceğimi demiş olayım da yine siz zaten bildiğiniz gibi yapınız tabii ama bu yol iyi bir yol değil. Bahsettiğimiz bu ağız da hiç iyi ağız değil. Haberiniz olsun. Eyvallah.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: TRT.
1: Reklam bitti.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Naci hoş geldin.
4: Hoş bulduk Aydın.
3: Galatasaray'ın gündemi bir aylık hareketli ama transfer yok. Dursun Özbek, sakin kardeşim, Galatasaray'ın parasını çöpe atmayacağım. Gereken neyse onu yapacağım değil mi? Ama tepki dindiremedi diye düşünüyorum. Ne dersin?
4: Katılıyorum. Tabii ki konuşulan uzun süredir birçok isim var. Fakat somut adım olmayınca Galatasaray taraftarı da tedirgin olmakta son derece haklı. Yani kalkıp rakibi olan ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yaptığı hamlelere bakalım. Manchester City'den Ake'yi aldı. Marsilya'dan Greenwood'u aldı. Vedat Muriç'i aldı ve Leao için masada. Onu ayrı ilerleyen dakikalarda anlatacağım zaten detaylı ama şimdi kalkıp sadece rakip odaklı da değil, Galatasaray taraftarının endişesinin en önemli noktalarından bir tanesi Galatasaray camiası ve kulübü geçmişte yaşadığı hatalardan ders çıkaran ve ona göre hamle üreten bir camia refleksi gösteriyordu. Bugün baktığımızda geçen sezon Galatasaray belki de 4 yıllık Okan Buruk döneminde en zorlanarak elde ettiği şampiyonluğa ulaştı. Ama geçen yılki travmalarından Galatasaray yönetiminin ya da teknik heyetinin yeteri kadar ders çıkarmadığını düşünüyor Galatasaray taraftarı. Niye? Çünkü geniş kadro, geniş rotasyon diyoruz. Bugün Galatasaray A takımında Abdülkerim'in yedeği olan sol stoper yok. Galatasaray A takımında Osimhen'in arkasında forma giymesi gereken yedek santrafor yok. Galatasaray A takımında Barış Alper Yılmaz'ın arkasında oynayabilecek sol açık yok. Ya da hala işte Samsunspor'da Kasımpaşa'da kiralanmasına rağmen forma giyemeyen Eyüp Aydın Galatasaray'la kampa gidiyor. Kaan Ayhan'dan Galatasaray taraftarının bir beklentisi vesaire kalmadı. Olay sadece yıldız transferi değil, olay sadece general getirmek değil.
3: Bütün operasyonla ilgili.
4: Yani net. Onu görmek istiyor. Sen gidip Aral Şimşir alsaydın, sen gidip bonservis elinde olan Salih Özcan'ı alsaydın ki bunları niye söylüyorum? Çünkü kapına kadar geldi. Oyuncuların temsilcileriyle görüştün ama tercih etmedin. Sen bu hamleleri yapmış olsaydın Galatasaray taraftarı evet bizim gerçekten de güçlü bir projeksiyonumuz var, planımız var. Çilek Ağustos'ta, çilek Eylül'de ama Galatasaray doğru yolda diye düşünebilirdi. Fakat Icardi gitmiş. Geçen sezon 15 gol katkısı. Noelang gitmiş. Geçen sezon 4 gol katkısı. 19 gol. Sasha Boy da sayı 3 tane oyuncunun gitmiş. Aspriya'yı da ekleyelim buraya. 4 futbolcu gitmiş. Gelen oyuncu sayısı 1. Leslie. Şimdi o yüzden o geniş kadroyu kurduğunda, alternatifli kadroyu da yerine koyduğunda Galatasaray taraftarı tedirgin olmakta haklı. Galatasaray'ın şu anki problemi sadece 10 numara çekeyim. Kanat forvet alayım. Bir tane de sol stoper alayım değil işte. Yani senin nitelik olarak ilk 11'den uzaklaştığın an rotasyonda kullanmayı düşündüğün oyuncularda niteliğin düşüyor, kaliten düşüyor. Galatasaray taraftarı aslında bu yüzden endişeli. Galatasaray taraftarı geçen yıl yönetime sabır göstermedi mi? Leroy Sané'yi indirdin 12 Haziran'da, Osimhen'i getirdin 31 Temmuz'da. Arada ne kadar var? 1,5 ay. Ama A dedi mi Galatasaray taraftarı geçen yıl? Herhangi bir şekilde tepki gösterdi mi? Hayır. Niye göstermedi? Çünkü belli bir plan ve projeksiyon dahilinde gidildiğine inandı ve ses etmedi. Sabırla bekledi.
5: Bütün bu tartışmaların içerisinde aklıma benim gelen soru şu. Galatasaray'da Dursun Özbek bu kadar dayak yemek yerine gider parayı basar oyuncuyu alır. Demek ki bir kaynak sorunu var. Kaynağı doğru zamanda kullanmakla ilgili bir derdi var ki bu transferleri yapmıyor diye düşünüyorum. Ne dersin?
4: Güzel bir nokta. Kaynakla alakalı değil de geleceğe dair Sayın Başkan Dursun Özbek'in doğru matematikle transfer yapma gibi bir düşüncesi var. Neden? Galatasaray mevcut A futbol takımının maaş bütçesi 110 milyon euro. Buna vergileri koyduğumuzda 160-170 milyon euro bandına çıkıyor. Şimdi paralar nerede kısmı? 170 milyon euro futbol A takımının maaş bütçesi. 80 milyon euro Osimhen'e ödedi bitirdi. Demiştim ya çöpsüz üzüm oldu artık Osimhen Galatasaray için. 80'i oraya koyduk 250 milyon euro. Singo ile Uğurcan'ın taksitlerini sektirmeden ödüyor Galatasaray. Bir 50 milyon euroyu da oraya koydum. 300 milyon euro yaptı zaten. Galatasaray çok ciddi rakamlar ödüyor. Fakat gelirleri, giderler gayet de yüksek gördüğünüz gibi.
5: Var.
4: Sadece 4 kalemde 300 milyon euro saydık. Peki gelirler? Şimdi o noktada sıcak para akışında bütün kulüplerde sıkıntılar oluyor. Görüyoruz Fenerbahçe'yi. Eski başkan Sayın Ali Koç'un hibe ettiği rakamlar, yeni gelen Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın yönetimiyle birlikte sağladığı kasa kolaylıkları hep konuşuluyor değil mi? Ama Galatasaray'da bu yükü çeken en temel isim Sayın Başkan Dursun Özbek. Ha, kasa kolaylığı Galatasaray'da çok fazla yaşanan bir durum ve hadise değil. Galatasaray kendi yağıyla kavrulmaya çalışılan bir kulüp. Ama bu değil ki, şunu da
5: söyleyeyim,
4: %100. Bu değil ki Galatasaray'da çok büyük bir para ya da gelir sıkıntısı var. Hayır, Galatasaray, evet katılıyorum. 1.1 milyon forma sattı Galatasaray. Taraftar transfer beklemekte haklı. Transfer de hep biraz önce dediğim gibi generalle yıldızla olmaz. Son 4 yılda bana göre ligi kıran

0: transfer diyebileceğimiz ifade Abdülkerim Bardakçı. Yerli oyuncu. Kaça aldın Abdülkerim Bardakçı'yı? 3,5-4 milyon euro bonservisle aldın. İlla ki her transfer 40-50 milyon euroluk olacak diye bir şey yok. Zaten bence Galatasaray yönetiminin kaçırdığı noktalardan bir tanesi de bu. Siz doğru rotasyon oyuncusunu içeri atsanız, forma rekabetini arttırabilecek oyuncuyu içeri atabilseydi Galatasaray, yerli yabancı fark etmeksizin 2 ya da 3 hamleyi yapabilseydi, yedek kulübesini güçlendirseydi, geçen yıl yaşadığı hadiseleri bu yıl yaşamamak adına belli adımlar atsaydı, bugün bu yangın bu kadar büyük ve kuvvetli olmazdı Galatasaray'da. Çok açık ve net.
1: Açıkçası şunu söylemek lazım. Giderler çok yüksek. Gidere tabii göre gelir yaratman gerekir. Biraz da anlamak gerekir diye düşünüyorum. Ama o koltuklarında bir sorumluluğu var. Aziz Yıldırım geldiğinde 3 tane oyuncuyu getiriyorsa Galatasaray taraftarı der ki haklı olarak, yani bizde kaynak sorunu yoktu kardeşim. Biz bu kadar para kazanıyorduk. O yapıyor da sen niye yapamıyorsun abi, gibi eleştiriler gelir.
0: Aydın, bak şimdi gelirken berbere uğradım. İyi bir Galatasaraylı. Selam olsun. Abi diyor otoparka, Rams Park'taki otoparka 67.500 lira otopark parası verdik diyor. Bak kombine değil ha. Kombineyi kale arkasında izliyorlarmış. 28 bin liraya otopark parası 67.500.
1: Vay be.
0: Şimdi taraftar bu parayı veriyorsa, bu fedakarlığı gösteriyorsa transferler nerede diye sorduğunda da zaten kimse kızmayacak. Çünkü tarih 31 Temmuz 2026. Ben 2 Temmuz'da diyordum. Yani Galatasaray taraftarı tepki gösterdi bana. Yönetim doğru hamleleri doğru zamanda yapacak diyordum. Ama 29 gün üstüne hala Galatasaray taraftarını mutlu edecek bir hamle yoksa taraftar bu soruyu sormakta haklıdır.
1: Peki bu sorulara bir yanıt vermeye çalışıyor Galatasaray tabii yönetimi. Leao ile başlayalım. Leao konusunda Galatasaray'ın girişimleri ne durumda? Fenerbahçe tarafından edindiğim bilgiyi aktarayım. Bu konuda çok istekli ve Fenerbahçe ciddi anlamda masada. Ve bunu son günlerde de o masadaki pazarlığı Fenerbahçe önemli noktaya getirdi diyebiliyorum.
0: Şimdi çok uzun bir konu. Belki de bu programın en flash, çünkü zincirleme transfer hamleleriyle en önemli, en can alıcı noktası burası. Şimdi Rafael Leao yaklaşık 1-1,5 ay evvel George Gardi tarafından Galatasaray'a önerilen futbolcuların başında geliyordu. Çünkü Milan kulübü kontratından çıkmayı düşünüyor ve Gardi de fırsat transferi niteliğinde bu sezon içinde Leao'yu sunmuştu Galatasaray yönetimine. Galatasaray'ın o gün, yani Haziran ayının başında Leao ile alakalı düşüncesi ve fikri şuydu. Ağustos ayında markette kalırsa kiralık olarak kadroma katarım ve son virajda bir kez daha çilek transferi yaparım kiralık olarak. Düşünce buydu. Ama bugün Rafael Leao Galatasaray için öncelikli hale geldiyse bunun şifrelerini ve açılımlarını çok ama çok iyi okumak lazım. Benim dün televizyon yayınım vardı. Şunu söylemiştim. Leao Galatasaray için bana göre öncelikli, yani ekstra ilk gidebileceğin oyuncu değil. Niye? Çünkü bana 10 numara lazım. Galatasaray'a 10 numara lazım. Fakat siz gidip Barış Alper Yılmaz'ın yerine, bölgesine, kanadına son derece maliyetli, maaş yükü olarak da maliyetli bir oyuncu alıyorsunuz. Bana çok mantıklı gelmiyor demiştim ki dün gece ve bu sabah aldığım telefonlarla yaptığım görüşmeler olmadan evvel. Şimdi Leao konusunda Galatasaray'ın bu kadar çok ısrarlı bastırmasının ana gerekçelerinden bir tanesi, çıkarımımdı bu. Artık görüştükten sonra tamamıyla bilgi olarak söylüyorum bunu. Uzun sürede bunu konuşacak bütün medya ve Galatasaray camiası taraftarı. Leao hamlesinin açılımı, Leao gelirse Barış Alper Yılmaz'a ciddi teklifler var ve Barış Alper Yılmaz da eğer ki Galatasaray kulübü de karlı çıkacaksa, artı kazanacaksa ben gidebilirim diyor. Yani Barış Alper Yılmaz'ın önüne Leao'yu almıyor Galatasaray. Barış Alper Yılmaz'ın yerine Rafael Leao'yu düşünüyor Galatasaray. Ya burada Galatasaray yönetimine hak veriyorum. Geçen yıl Barış Alper Yılmaz'la alakalı transferin son günlerinde bir fırtına koptu. Barış Alper Yılmaz da eleştiri aldı. Galatasaray yönetimi de onu tutabilmek için çok büyük bir çaba harcadı. Galatasaray taraftarı nezdinde de Barış Alper Yılmaz zaman zaman yıprandı, sonra ayağa kalkmayı başardı. Ama bugünkü Leao hamlesinin şifresi Barış Alper Yılmaz için erken pozisyon almak ve son dakikada bir plansızlıkla karşı karşıya kalmamak. Barış Alper Yılmaz'ı hatırlıyorsan 1-1,5 ay önceki yayında şunu söylemiştim. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Monaco'nun çok net bir ilgisi var ve rakam 30 milyon euro demiştim. Ama bugün ve dün gece yaptığım görüşmeler ışığında şunu söyleyebilirim. Barış Alper Yılmaz'a ciddi teklifler var. Henüz resmiyete dönmemiş durumda. Kısa süre içerisinde Galatasaray'ın masasına resmi teklifler gelecek. Ama şu ifade ediliyor. Barış Alper Yılmaz Galatasaray'dan transfer olursa bu Türk futbolunda yerli bir oyuncunun Avrupa'ya transferiyle alakalı transfer rekoru kıracak. Gelir rekoru kıracak. Rekorda yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na ait bonuslarla yaklaşık 35 milyon eurolardan bahsediliyor. Kısaca Barış Alper'e teklif var ve Barış Alper'e teklif olması ve oyuncunun da eğer onaylarsanız transfere sıcak bakabilirim görüşü sonrasında Galatasaray oraya Rafael Leao'yu çekip Barış Alper'in transferiyle de önemli bir kaynak yaratmaya çalışıyor. Şimdi Leao konusunda hemen devam edeyim eğer ki araya bir soru sıkıştırayım diyorsan.
1: Kimden teklif varmış Barış Alper'e? Kulüp belli mi?
0: Ya da şu an kulüp için erken ifadesini aldım. Biraz daha yol alındıktan sonra o kulübü de açıklarız. Ama oyuncunun Galatasaray onay verirse transfere sıcak baktığını ya da olumlu yaklaştığını söyleyebilirim. Leao konusunda da oyuncu aynı Leroy Sané örneğinde olduğu gibi para değil kariyer diyerek Şampiyonlar Ligi faktörü Galatasaray'ın son yıllarda elde ettiği istikrarlı başarı grafiği sonrasında tercih hakkını Galatasaray'dan yana kullanmak istiyor. Galatasaray kiralama artı satın alma opsiyonuyla bu operasyonu gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ama Milan kulübü Galatasaray'la yaptığı görüşmelerde zorunlu satın alma opsiyonu maddesi istiyor. Yani isteğe bağlı değil. Galatasaray'ın kiralık olarak ilk teklif ettiği rakam 5 milyon euroydu. Artı Milan şunu söylüyor. 5 artı 40 yani totalde 45 milyon euroluk paket.
1: Ve zorunlu.
0: Zorunlu satın alma opsiyonu olacak diyor. Şimdi oyuncuyu Galatasaray kendine çekmiş durumda ki Volkan Gül iyi bir Galatasaraylı Almanya'da yaşıyor. Regnum Karya'da tatil yaptı Rafael Leao. Ailesiyle birlikte hatta özel aşçısını falan getirdi onu anlatmıştım. İyi bir aile babası olduğunu söylüyorlar. Tatil arkadaşlığı yapmışlar. Leao Galatasaray'da 3 tane çok yakın dostunun olduğunu ve onlarla da görüştüğünü, Şampiyonlar Ligi atmosferini ve maçlarını izlediğini ve nitekim tercih hakkını Galatasaray'dan yana kullanabileceğini dile getirmiş. Ha Fenerbahçe'de bana göre Milan kulübü Fenerbahçe ile anlaşmak istiyor. Fakat burada Galatasaray'ı çeken yani Galatasaray'ı çeken nokta futbolcunun kariyer planlaması olarak Galatasaray'ı öncelikli olarak tercih etme düşüncesi yaşayıp göreceğiz. Ama dünkü düşüncelerimden uzaklaştım. Neden uzaklaştım? Bana göre Barış Alper elindeyse, Barış Alper Yılmaz gibi bir gücüm varsa o bölgeye Leao gibi maliyetli ve yıldız potansiyeli olan daha doğrusu yıldız olan bir oyuncuyu niye alasın? Meğersem bu yüzdenmiş. O yüzden Leao transferini artık bu saatten sonra ben Galatasaray için mantıklı ve doğru buluyorum. Ve biraz bilgi, biraz da daha doğrusu sağlam bilgi ve biraz da öngörüyle Rafael Leao gelirse iki tane daha zincirleme olay etkilenir. Bir, Barış Alper Yılmaz'ın transferi gerçekleşir Avrupa'ya. Galatasaray oradan gelir elde eder. İki, Barış Alper Yılmaz da Galatasaray'da yerli kalitesinde ve niteliğindeki düşüş sebebiyle Barış Alper'in ayrılığıyla Galatasaray canuzunu alır. Yani Barış Alper'in kaynağı da çünkü Leao'yu Galatasaray bu sezon için kiralama formülüyle alacak. Anlaşma zemini zorunlu satın alma opsiyonunu kabul ettiğinde. Barış Alper'den gelen kaynakta canuzunu Galatasaray'a getirecek.
1: Onu neden kabul etmiyormuş Galatasaray zorunlu satın alma opsiyonunu?
0: Ya isteğe bağlı istiyor. Noah Lang'da da aynı formülü uyguladı. Anladım. Icardi de aynı formülü uyguladı. Osimhen'de de aynı formülü uyguladı. Ama zorunlu opsiyon kabul edilecek gibi duruyor. Çünkü Barış Alper konusunda da yavaş yavaş kulübe gerçekten de işte ilgi yazıları, temsilcisi üzerinden görüşmeler o konuda yavaş yavaş ciddiyet kazanmaya başlamış.
1: Yani manşet şu: Barış Alper gidiyor, yerine en güçlü aday Leao ama Fenerbahçe ile de orada bir kapışma var.
0: Gidiyor demeyelim. Rafael Leao gelirse Barış Alper Yılmaz'a izin verecek Galatasaray.
1: Gelirse.
0: Ha aynen.
1: Niye bir başka alternatif?
0: Ama 3 tane bence. Leao gelirse Barış Alper Yılmaz iyi bir rakama Avrupa'ya transfer olur. Barış Alper Yılmaz'ın geliri ve yarattığı kaynakta canuzunu Galatasaray'a getirir. Bu arada bence 3 hamle.
1: Peki. Şöyle bir mantığı var tabii bunun bir taraftan. Leao'yu aldığın zaman yabancı sınırının içerisine de giriyor. 10 artı 4 yapmak zorundasın. Orada hamlelerinde kısıtlanıyor.
0: Bu durum. Ama 10 numaraya yabancı değil yerliyi çekmiş oluyorsun. O evet. Şekilde bir boşluk oluşturacaksın.
1: Onu söylüyorum ben de. O yüzden Can Uzun'la devam edelim o zaman.
0: Tabii ki.
1: Orada anladığım kadarıyla bir ilerleme var.
0: Hepsi aslında birbiriyle biraz önce anlattığım gibi bağlantılı hep transfer operasyonları.
1: Bu da aslında Dursun Özbey'in bugüne kadar neden transfer yapmadığını, transferde geç kaldığını bize anlatıyor. Kaynak yaratıp oyuncu almaya çalışıyor. Bu kadar.
0: Yani buraya da hak verebiliriz.
1: Bir formül çıkmıyor. Bu arada bence şöyle bir durum var tabii. İyi bir operasyon olur yani. Oyuncunu satıyorsun.
0: Ya Barış
1: İyi bir
0: Alper
1: kaynak
0: çok
1: yaratıyorsun. Önemli bir
0: farklı da
1: oyuncu
0: benim
1: getiriyorsun.
0: beğendiğim
1: Ya da iki
0: oyuncu.
1: tane oyuncu operasyonu yapıyorsun.
0: Tabii ki Can Uzun çok büyük bir değer. Çok büyük bir potansiyel. Leo çok büyük bir yıldız. Geçen yılı bence iyi geçirmedi ama tabii ki yani yıldız aurası olan, o potansiyeli olan bir oyuncu Rafael Leo. Ama Barış Alper Yılmaz farklı bir oyuncu kimliğinde, kanat
1: Evet.
0: oyuncusuydu, profiliydi. Bekleyip göreceğiz.
1: Yani şu Can Uzun kesin gelir bu durumda. Doğru mu anlıyorum Barış Alper giderse?
0: Can, ya oyuncunun Galatasaray'a karşı herhangi bir negatif bakış açısı yoktu. Olay sadece Frankfurt'un istediği bonservis bedeliyle alakalıydı. En
1: Orada bir
0: son
1: mutabakat var mı?
0: 40 demişti Frankfurt ama geçen hafta da anlatmıştım. Galatasaray'ın elini güçlendiren noktalardan bir tanesi uzun süredir Can Uzun'u isteyen Napoli ve Milan kulüplerinin Can Uzun için tabelayı 25 bandında belirlemiş olması. Galatasaray tabii ki Barış Alper Yılmaz süreci, Leao süreci netleştikten sonra bana göre daha kararlı ve cebi sağlam şekilde oturacağı için masaya o rakamı bana göre 30 bandına düşürüp 30-35 band 35 fazla olabilir ama 30 bandına düşürmeye çalışıp
1: İşi bitir diyorsun.
0: bitirecektir diye düşünüyorum Can Uzun'la.
1: Singo'ya teklifler meselesi.
0: Ya
1: Dursun
0: Singo'ya
1: Özbek Singo'yu
0: teklifler
1: satar
0: geliyor
1: mı?
0: ama oyuncu Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor. Oyuncu diyor ki ben Premier Lig'de Top 6 dediği takımlara ancak giderim. Arsenal, Liverpool bunlar benim hedefim. Manchester United. Neden? Futbolcu tarafıyla da konuştum. Bugün Galatasaray'a resmi teklif yapan Inter'de, Newcastle United'da geçen yıl Monaco'dan Singo'yu almaya çalışan kulüpler. Futbolcu da diyor ki ben gidecek olsam bu kulüplere geçen sezon giderdim. Galatasaray'ı tercih ettim. Burada bir yıl kapı gibi aslan gibi oynayıp Şampiyonlar Ligi'nde performans verip ben Premier Lig'in deve dişi takımlarına gitmek istiyorum. Diyor ki aslında oyuncunun bir anlamda yaşadıkları zaten bu hayali kurdurtuyor. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşılaşması sonrasında Liverpool direkt kontak kurmuştu 30 Eylül'deki maçtan sonra. Dünya Kupası sonrasında menajeriyle Liverpool bir daha bir kontak kurmuştu ama sakatlığı sebebiyle şimdilik o transfer çok olası gözükmüyor ama temiz bir sezonla birlikte Premier Lig'e gitmeyi isteyen Singo bugün ne Newcastle United'ı ne de Inter'in teklifini değerlendirmeyi düşünmüyor. İlgi yazısı geldi Galatasaray'a ama futbolcu seti çektiği için
1: Görüşmeler
0: bonservis
1: durdu.
0: olgunluğuna gelemedi.
1: Peki. Nelson ne zaman gidiyor?
0: Ha Victor Nelson geçen yıl kiralanırken otomatik olarak zaten bu prosedürdür. Sözleşmesi bir yıl uzatıldı. Nelson Galatasaray'a diyor ki arkadaş tabii ki artık futbolcuların hepsinin bu 10 artı 4 kuralından falan her şeyden haberi
1: Olmaz
0: olduğu
1: mı ya?
0: için eli güçlü diyor ki madem beni göndermek
1: Ver parayı.
0: istiyorsunuz verin bonservisimi. Yok parayı istemiyor. Bonservisimi verin diyor. Ben kendime kulüp bulurum. Niye? Çünkü bonservis elinde olduktan sonra imza parası
1: İşte
0: alacak.
1: aynı şey yani
0: Gideceği kulüpler.
1: aslında.
0: Tabii
1: Evet.
0: sen kazanacağına ben kazanayım diyor.
1: Haklı mı?
0: Yani haklı diyemem. 10 artı 4 olmasa keşke.
1: Kullanır yani bunu.
0: Evet Nelson
1: ya bu dertler şeyde de büyük var. Bunu
0: karşılıklı
1: biliyorum mesela.
0: sözleşme
1: Fenerbahçe
0: feshi
1: tarafında
0: istiyor.
1: da var.
0: Tabii.
1: Masaya otururken
0: Asıl olay orada. Sen bir
1: masaya
0: tane
1: otururken
0: Nelson'u konuşuyorsun
1: tabii.
0: burada. Orada kaç tanesini konuşacak
1: Tabii
0: belki de
1: tabii tabii.
0: Fenerbahçe.
1: Tabii. Ya dolayısıyla oyuncuya bonservisini verirse yani zorluyor iki
0: Ve
1: taraftan da tabii.
0: isteyen kulüpler de var Nelson'u. Kampa götürülme gerekçesi de bu. Çünkü İtalya Serie A'dan isteyen kulüpler var. Hatta Galatasaray'ın ilk hazırlık karşılaşmasında oynadığı Monza kulübü Nelson'u transfer etmek istiyor ki o karşılaşmada da çok iyi bir performans sergiledi. Galatasaray bonservis kazanabilirdi ama Nelson inatla eğer sözleşmemi feshetmezseniz gitmiyorum. Bonservisimi bana verin öyle giderim diyor.
1: Belki eli masada güçlü şu anda.
0: Tabii tabii
1: Özetle o.
0: ya öyle de olacak gibi karşılıklı sözleşme feshiyle
1: Belki.
0: Galatasaray Leao'ya kontenjanda yer açacak.
1: Bu Gardi Reinders meselesi nedir
0: Abi George Gardi Galatasaray'a çok önemli transferler yaptı. Zaman zaman iki taraf arasında ipler gerildi, anlaşmazlık oldu, Galatasaray'ın kızdığı noktalar oldu. İşte Davinson Sanchez, Como süreci gibi onları anlatmıştım. Reinders da Galatasaray kulübüne George Gardi'nin aynı Leao paketinde olduğu gibi 1-1,5 ay önce önerdiği bir isim. Çünkü City'nin kontratından çıkmayı düşündüğü bir futbolcu Reinders. Zaten Gardi'nin olayı da bu. Icardi'yi sana paket. Hop hemen erken alarma uyandırdı, getirtti. Osimhen erken uyandırdı, getirtti. Gardi zaten bunları çok iyi yapıyor. Yıldızların kulüpleriyle olan ilişkilerini çok iyi şekilde takip edip hop
1: operasyon yapıyor.
0: orada bir kırmızı alarm yanarsa sana getiriyor. Leroy.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: de bulacaksın.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Reklam bitti.
1: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
2: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gold'desiniz. 92.2 frekansındasınız tabii ki. Ben Can Genç, malumunuz hafta sonları zaman zaman sizlerin karşısına çıkıyorum. Sizlere tabii ki birçok içeriğimiz oluyor ama genelde Süper Lig endeksli yayınlar yapmaya gayret ediyorum ki bugün de bu saat diliminde açıkçası sizlere eşlik edeceğim. Tabii ki birçok konumuz var, birçok gündemimiz var. Gündem aşırı yoğun. Sayın Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı vardı ki Aziz Yıldırım'ın basın toplantısını tabii ki sizlere hem tekrar yayınlarımızda dinlettik hem de dinletmeye de devam ediyoruz haliyle. Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları hakikaten epey bir sosyal medyada da yankı uyandırdı. Başkanın en önemli söylediği şey de biz bu sene şampiyon olacağız bence cümlesiydi. Tabii ki orada satır aralarında çok çok uzun, çok çok aslında iyi de mesajlar vardı. Bence iyi bir basın toplantısıydı. Yani en azından basın toplantılarını değerlendirdiğimiz vakitte iyi kötü gibi bazen yorumlar yapıyoruz ama bence Sayın Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı yerinde bir basın toplantısıydı. Her şeyden önce bunu söyleyebilirim kendi adıma. Ve mesaj çok netti. Yani konuları sadeleştirerek bence çok çok güzel bir aktarım yaptı Sayın Aziz Yıldırım. Ben açıkçası çok çok beğendim. Dinlediğim zaman da keyif aldığım bir içerik oldu. Onu da bir kez daha iletmek isterim. Yani Fenerbahçe'nin gündeminde çok çok şey var. Tabii ki Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları birazcık bizim de bence transfer haberciliği de yaptığımız bu dönemde enteresan bir cümleyle esasında yankı uyandırdı derim. Oradaki cümle bu hafta içinde santraforu getireceğiz. Şimdi bu cümle çok enteresan bir cümle çünkü bu kadar aslında Leao konusunda hem Galatasaray hem Fenerbahçe'nin bastırdığı bu ortamda direkt bir şekilde Aziz Bey'in santrafor alacağız diye aslında bir cümle kurması ve Leao bir santrafor oyuncusu değil, bir sol kenar oyuncusu. O yüzden de kafamda açıkçası birçok soruyu belirtmiş oldu ya da belirlemiş oldu. Ya ilginç. Yani gerçekten şaşırdım bu açıklamasına, öncelikle onu söyleyeyim. Bence ihtiyacın da santrafor olduğunu zaten her zaman vurguluyoruz yayınlarımızda. Yani Rafael Leao evet iyi bir transfer olabilir ama bu kadar yabancı varken, bu kadar aslında kadrodan eliminasyon yapamadığın bu evrede, yani ister istemez yani biraz lüks kaçıyor diyelim. Yani Fenerbahçe adına konuşuyorum. Çünkü Fenerbahçe kadrosunda göndermesi gereken yaklaşık 10-12 tane daha yabancı var yani şu anda. Yani 24 tane yabancı futbolcu var sözleşmeli. 14 tane olabiliyor. Yeni de transfer yapacaksanız 10-12 tane adam göndermeniz gerekiyor mantıken. Yani bu durum böyle şu anda. Bakalım, yani bence bu hafta içerisinde mutlaka artık belli başlı ayrılıklar görürüz. Ama ben günün sonunda şunun olacağını düşünüyorum. Böyle 6 Eylül 7 Eylül gibi transfer bitiyor tahminen. Fenerbahçe'nin o dönemde bence 15-14 tane yabancısı olacak ve kadroya yazamayacağı böyle 1-2 tane isim çıkacak gibi hissediyorum. Yani Fenerbahçe'nin sözleşmesi futbolcusu olacak ama oyuncu bence yazılamayacak. Yani çünkü bu gidişatta yani bir ay içinde Sayın Başkan şunu dedi, yani biz oyuncuyu göndeririz, istediğimiz anda gönderebiliriz şeklinde aslında çok net bir açıklaması da var ama ya bilmiyorum, yani Ağustos ayına kadar herhangi bir oyuncuyu kulüpten gönderilmediyse de yani bilmiyorum, bence böyle bir sıkıntı olacak Fenerbahçe'de. Yani diğer kulüpler de belki yaşayabilir ama Fenerbahçe şu an en dramatik konuda bu hususta, yani onu söyleyelim. Ki zor yani, hakikaten Fenerbahçe'nin de işi şu an çok kolay değil. Böyle bir kalabalık kadroyu eksiltmek, oyuncular çok maaş alıyor, çok para kazanıyorlar. Yani hakikaten zor. Yani bilmiyorum, kolay gelsin bu arada yani bütün hem Sayın Aziz Yıldırım hem Sayın yöneticilerine, Fenerbahçe'nin hakikaten kolay.

kolay gelsin. Hani herhangi bir birisi mesela atıyorum satış içinde iyi mi? Biraz düşünelim, şöyle bakıyorum. Satışlarını Fenerbahçe'nin düşünmeye çalışıyorum. Mesela çok eleştirildi ama belli başlı transferleriyle Ali Koç'un mesela satış konusunda hiç fena bir başkan olmadığını düşünüyorum ben. Yani Fenerbahçe'yi değerlendirirken tabii ki Sayın Ali Koç'u çok fazla eleştirenler vardı. Belki belli başlı hamlelerin, belli başlı operasyonların gecikmesiyle de çok fazla eleştirilmişti zamanında, ama satış konusunda bir oyuncuyla başka bir kulübün iletişimi ve o oyuncuyu bir şekilde ikna edebilme kabiliyetiyle bence Ali Bey'in yaptığı çok çok değerli işlerden bir tanesiydi. Aziz Bey de bence hani sonuçta Ali Bey Aziz Bey'den birçok şey öğrendiğini her zaman ifade eder. Aziz Bey de Ali Bey'den belki böyle bir şeyi örnek alsa ya da böyle bir oradaki ufak nüanslarla alakalı bir fikir danışsa diyelim, daha doğru bir Türkçeyle, çok bence Fenerbahçe için hayırlı olabilir diye düşünüyorum ki birçok gündemde var. Hatta son dakika haberleri de dönüyor. Şu anda spor kanallarına bir gözümde bakıyor. Yani Fenerbahçe gündeminde başlamak istedim. Fenerbahçe gündemi birazcık daha yoğun olduğu için ister istemez hazır bu kadar sıcağı sıcağına Aziz Bey'in de konuşması olduğu için bu konuyla birazcık da giriş yapmak istedim ki kişisel görüşlerimi aktaracağım bir yaklaşık bir 35-40 dakikamız olacak. Burada biraz daha Fenerbahçe ve Galatasaray endeksinde konuşacağım. Çünkü programımızın ikinci saatinde değerli konuklarımızla beraber Beşiktaş ve Trabzonspor üzerine, aslında biraz Salah gündemi üzerine bir sohbet planladım. Bu yaklaşık önümüzdeki bir 30 dakika, 35 dakika civarında biraz Fenerbahçe, biraz Galatasaray, biraz da aslında Avrupa'da ne oluyor, transfer pazarında takımlar ne şekilde bir yön almaya başladı üzerinden böyle karma bir program sizler için tasarladığımı söyleyeyim. Her yayınımda da söylediğim gibi, yani şu anda bu transfer döneminde bile abi en doğru işleri Trabzonspor yapıyor ya. Şu anda önümdeki bir spor kanalında öyle bir içerik gördüm. Abi hakikaten öyle ya. Ya bilmiyorum, hakikaten Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta örnek alınabileceği bir model değil bu kulüplerin, ama Trabzonspor örnek alınmalı. Yani şey gösterilir ya, bir Anadolu takımı bir tane büyük kulübü örnek alacaksa abi Trabzonspor örnek alsın yani. Bilmiyorum, benim aşırı hoşuma gidiyor. Yapılan işler çok değerli buluyorum. O transferlerin belli bir bütçe ve bütçeyi çok iyi yöneterek, başındaki hocası hedefleri çok net bir şekilde çizerek ilerleten bir süreci var. Belki bir Trabzonsporlu her zaman tabii ki şampiyonluk gibi cümleler kuracak. Bir taraftar zaten şampiyonluk gibi cümleler kuracak, ama bilmiyorum ya, çok değerli bir iş var orada ya. Hakikaten ya, Fatih Tekke'ye yani şapka çıkarıyorum, alkışlamak istiyorum yani. Öyle bir yönetim, takım yönetimi sergiliyor ki ben Sayın Ertuğrul Doğan'ın da, ben tabii ki evvelinde pek fazla tanıdığım bir isim değildi, ama tabii ki Trabzonspor başkanı olduğu zaman benim de biraz araştırıp tanıdığım bir isim haline geldi kendisi. Ya aşırı saygı duyuyorum yaptığı işe. Hakikaten yani tek kelimeyle bravo abi diyecek hiçbir şey yok. Fenerbahçe'ye konuşmaya devam edelim. Arada bir Trabzonspor'la ilgili bir spor kanalında bir tane görsel gelince ben de birazcık Trabzonspor'dan bahsetmek istedim. Bu arada 0212 273 10'unu da hatırlatalım. Seve seve mesajlarınızı da gönderebilirsiniz. Desteğinizi bekleriz. Bütün dinleyicilerimiz zaten sağ olsunlar. Her zaman bizleri dinliyorlar, bizleri tercih ediyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bir şeyi çok seviyorum dinleyicide ya. Ya mesela iyi hoş tamam, biz de bir şeyler biliyoruz, bir şeyler konuşuyoruz tabii ki, burada işimizi yapıyoruz, ama abi zaman zaman böyle çok hata yaptığımız günler oluyor veyahut da işte bir gündemi o saniye takip edememiş oluyoruz. Hakikaten çok teşekkür ederim. Yani en hoşuma giden şey hem eleştirilmek hem de aynı zamanda sizlerin böyle katkı verip işte Cano bak o şöyle değil de hani şöyle bir haber de var. Bak istiyorsan şunu al, haberi falan yolluyorsunuz ya. Hakikaten bu çok değerli bir iş. Yani bizim yaptığımız bu radyoda, bu radyoculuk yayınlarında emin olun ki o mesajların
çok çok güzel bir katkısı var ve bizlerin de yayınının kalitesini arttırdığını da kesinlikle söyleyebilirim. Yani yoksa herkes futbolu çok çok iyi biliyor. Herkes zaten belli bir şekilde sohbet de edebilir ama yani sizlerin yazdığı bu kadar değerli mesajlarla beraber bizler de bir şekilde yeşeriyoruz. Bizler de daha nitelikli ve daha güzel yayınlar yapabiliyoruz. Bunu da aktarmış olalım. Şöyle bakıyorum ki saat yaklaşık bir 25 dakika sonra konuklarımız olacak ama bir konuğumuz daha olacaktı aslında, bir sürpriz bir konuk ayarlamıştım. Kendisi sanırım evet yokmuş, olsun bir Galatasaray yorumcumuzu alacaktım Fenerbahçe konusunun sonrasında. Bir Galatasaray hakkında birazcık aslında

Bir arkadaşım mesaj attı bu arada. Arada Trabzonspor'a bir övgü yapmak istedim kendi adıma, bilmiyorum. Yani çok az övüldüğünü düşünüyorum bu işin. Hala daha hani o spor kanalına bakıyorum, böyle bir gözümün ucu öyle bakıyor ama hakikaten çok az övüldüğünü düşünüyorum bu işin. Yani sadece işte başarıyla bilmem neyle belli işler övülüyor ya. Yani belli takımlarda diyelim. Bu takımın başka övülecek tarafı olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosunda eğer şayet bilmiyorum, herkesin kendine göre çok fazla düşüncesi var ama 24 tane yabancı olan bir kadrodan bahsediyoruz. Ben olsam bu etapta ne yapardım? Yani santraforun ben de gelmesi gerektiğini düşünüyorum ama hepimize göre bir plan var. Her zaman konuklarımıza bu soruları sordum. Bugün de ben cevaplayayım istiyorum. Yani bugün de birazcık böyle serbest çağrışım gibi birazcık hem kendim konuşuyorum hem sizlerin mesajlarını da tabii ki biz bir süre sonra alacağım ama ya şöyle söylemek istiyorum. Şimdi Fenerbahçe kadrosunda açıkçası eğer elde bir imkan varsa ben Ederson'dan çıkardım. Bak, kaleden başlayacağım. Oradan forvete kadar gideceğim. Yani bilmiyorum, bu kadar maliyetli bir kaleci anlıyorum. Böyle bir kişinin kazanılmaya çalışılma fikrini de anlıyorum. Ama taraftar bir oyuncuyla bir kere kanlı bıçaklı olursa o iş sürer, devam eder. Yani sezonun belli bir evresinde belli bir kriz olursa onu yönetmek çok daha zor olur diye düşündüğüm için de açıkçası ben çıkılabiliyorsa Ederson ve Livakovic'den çıkardım. Yani Fenerbahçe'nin kalesini Mert mi koruyacak, Fenerbahçe'nin kalesini Tarık Çetin mi koruyacak şeklinde tabii ki soracaklar da vardır. Ya açıkçası bir transferde yerli bir transfer yapabilirsiniz. Yani zaten Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından şunu anladık. Fenerbahçe kulübünün zaten bir şekilde transfer yapmak isterse parası oluyor. Limitte de yer oluyor. Yani Ederson'dan çıktığınız zaman da zaten çok net bir şekilde aşırı bir limit boşluğu açılıyor. O yüzden ben kesinlikle iki yabancı kaleciden de çıkardım. Berke olabilir, Altay olabilir ki Altay nasıl olacak abi diyecekler vardır ama olabilir abi, yani yerli işte kural var. O yüzden kurala göre hangi Türk kaleci oluyorsa bir tanesi olabilir gibi yorumlayayım kendi adıma. Savunma hattına bakıldığı zaman ben Semedo'dan kesin çıkardım. Semedo hakkında şöyle bir yorumum var. Belli bir maçı izliyorum, kendi adıma diyorum ki abi o adam çok iyi oyuncu ya diyorum falan. Ama sürdürülebilir değil. Yani bu kadar tecrübeli bir adam, 30 küsur yaşlarında herhalde Semedo, değil mi? Bakacağım, kontrol edeceğim, hatalı bir cümle kurmak istemiyorum çünkü. Kaçmış? 32 yaşındaymış. Abi bu kadar tecrübeli, aslında hala da fit, gayet özverili de bir insan. Hatta bence sağ dışı karakteri de çok çok iyi olan bir adamdan bahsediyoruz. Soyunma odasında özel bir adam, kabul edebilirim. Ama ben performans istikrarı göremedim abi Semedo'da. Yani bilmiyorum, bir gün bakıyorum çok beğeniyorum adamı. Bir gün de bakıyorum abi çok diz adam, yani yavan adam gibi geliyor. Güncel formundan bahsediyorum. O yüzden ben Semedo'dan da çıkardım. Şöyle bakıyorum, Ake zaten kalacak, bir yabancı. Skriniar iki yabancı. Diğer yabancıları konuşmaya devam edelim. Archie Brown'da 3 diyelim. U21 kontenjanında adam. Ki Archie Brown'dan da bu arada hoca zaten çıkmak istediğini bence çok net belli etti. İki maçta da 0 dakika süre aldı adam. O yüzden onu da yollayalım bari. Archie'yi de yollayalım. Peki, Archie Brown'u da yollardım. BK'yı da yollardım. Mimovic'i de yollardım. Omar Fayet'i de yollardım. Osterwolde'ye geleceğim. Osterwolde'yi tutardım. Yani birçok kişi burada benim karşımda yani farklı düşünce yapısına da sahip olabilir. Kesinlikle kabul edebilirim. Ya gelmiyor abi belli ki teklif. Yani hep konuşuluyor abi. Gelse 20-22 bandında bir şey Fenerbahçe satacak zaten. Ama gelmiyor abi. Ya Osterwolde'yi de gidip de 12-13 milyon euroya satmayın abi. Ki bence gerçekten potansiyeli olan da bir adam. Ya bilmiyorum. Fenerbahçe'de hem bu kadar fazla yıllardır bir stoperde sürekli bir sakatlık problemi varken böyle bir hamlenin yapılmasını dahi ben ya da düşünülmesini dahi doğru bulmuyorum. Kesin kalmalı. Yani sol bekte birinci oyuncunuz şu anda. Oynuyor kulüpte zaten. Sol bekte hakikaten şu anda o oynuyor yani. Ve yedeğinde tuttuğunuz oyuncu da U23 kontenjanında size aslında alan açabilen bir adamdan bahsediyoruz. Bir sakatlığı yok, bir durumu yok. Osterwolde oynuyor. Yani o yüzden bu kadar bence değerli bir oyuncuyu Fenerbahçe'nin değersizleştirerek kaybetmemesi gerektiğine inanıyorum. O yüzden 3. yabancı oyuncum da Osterwolde var benim kafamdaki düşüncede.

Orta sahalara geçeceğim. Tabii ki orta sahalara geçtiğimiz vakitte Matteo Guendouzi zaten kalıyor. 4 oldu. Anderson Talisca bence kalmalı. 5. Onun haricinde N'Golo Kante 6. Sofyan Amrabat zaten çıkılacak. Fred benim şahsen çok beğendiğim, futbolunu izlediğim zaman bir futbolcu olmasına rağmen orada da artık yani taraftar öyle bir hal aldı ki Fenerbahçe stadyumunda da, Fenerbahçe'nin sosyal medyasında da, Fred ne yaparsa yapsın hiçbir şekilde zaten takdir görmeyecek. O yüzden de yani böyle bir ortamda taraftarla oyuncunun artık bir bağ kuramadığı bir ortamda oyuncudan çıkılması gerekiyor. Her ne kadar çok değerli işler yapılsa da, ki ben Fred'i aşırı beğenirim. Hala daha beğeniyorum bu arada. Gornik maçlarında mesela ilk maçta ben aşırı beğenmiştim Fred'i, ama yani hiç kimse mesela adamın hani üzerine pozitif bir yorum yapmadı. Neden? Çünkü o kadar fazla yabancı var ki, o da gitsin abi falan diye bütün sosyal medya bu şu anda Fred gitsin diye çalkalanıyor yani. Ama Gornik maçında ilk 90 dakika müthiş iş yaptı. 90. dakika 90+2 gibi basın tribündeyim. Bir baktım şöyle bir orada Feneryum tribünü var. Sağa sola baktım şöyle. Abi Fred bir tane pas hatası yaptı ama 90+2 falan yani. Maçta 1-0 önde, zaten rakibin gelecek hali yok. İlk maçtan bahsediyorum, ikinci maç değil. Abi bir ıslık geldi oyuncuya, ben anlamadım yani. Hani adam bu kadar iyi futbol oynadığı maçın 90. dakikasında taraftarın o kadar tahammülü kalmadığı bir nokta varsa Fred'le alakalı, yani oyuncunun da burada kalması sağlıklı bir şey değil. Evet, İsmail Hoca tabii ki açıklıyor, diyor ki oyuncu bizim çok değerli oyuncumuz, ben bu oyuncuyla çalışmak istiyorum diyor ve tabii ki forma şansı da veriyor, ama ya ister istemez artık sadece nasıl diyelim, bu iş profesyonellerle tabii ki yönetilmeli, ama fikri, tribünün fikri veyahut da taraftarın da fikri artık çok önemseniyor. Bütün camialarda da önemsenmek durumunda kalıyor. Çünkü çok büyük bir etkisi var sosyal medyanın bu real futboluna şu anda. Aşırı büyük bir etkisi var. O yüzden de yani Fred'in artık bir şeyler daha gösterebileceğini düşünemiyorum. Yani maalesef ki düşünemiyorum ki ben. Belki de Gornik maçının ilk maçında en çok beğendiğim, yani izledim çıplak gözle maçı izledim, en çok beğendiğim oyuncuydu, ama taraftarın bile bir pas hatasına tahammülü kalmadıysa diyecek hiçbir şey yok abi. O zaman göndermeniz gerekiyor ki tekrardan aslında Fenerbahçe'nin yabancılarını elemine etmeye çalıştığımız bir program yapmaya çalışıyoruz. Şu anda sabitimiz Ake var 1, Osterwolde var 2, Skriniar var 3. Diğerlerini gönderdik bu arada savunma hattında. Radyolarını yeni açanlar için kalecileri de gönderdik. Orta hatta Guendouzi var 4. Fred var 5. Fred yok. Guendouzi var 4. Talisca var 5. Kante var 6. Şimdi ileri hatta geliyoruz. Asensio'yu sayalım. Hadi 7 oldu. Greenwood 8. Şu anda 8'iz. Vedat Muriç var 9. Çözdük işi ya. Çözdük. Yani zaten Dorgeles'te de U23. Onu da bir tane U23'e yazdık. Bence Şerif kiralanmalı bu arada. Yani bilmiyorum, Şerif'ten yararlanalım diyen, işte U23 abi oynar falan diyen var. Ben aşırı iyi bir futbolcu olacağını düşünüyorum Fred'in. Pardon, Şerif'in bu arada. Aşırı bütün hani bizim ülkemizde hiç hakkı teslim edilmeyen bir oyuncu olduğunun da kanısındayım. Bilmiyorum. Yani çok şey vaat ediyor. Oynaması gerekiyor abi. Ve Fenerbahçe formasıyla biz Sidiki Şerif'i gördüğümüz vakitte, yani yine orada taraftar homurdanacak. Yine işte spor kamuoyunda yetmez bu abi falan filan denecek. Hiç gerek yok. Böyle bir değersizleştirmeye de gerek yok. Abi oynayacağı bir yere lütfen kirayı verin. Hani hakikaten bir futbol sever olarak her şeyin başında Sidiki Şerif gibi bu tip gerçekten genç ve kıymetli futbolcuların yedek kulübesinde ya da forma giydiği vakitte taraftardan destek almayacağı bir raddeye geldiyse bu iş, lütfen kiraya verin. Yani bu çok değerli bir adam ve hepimiz göreceğiz. Yani yaklaşık böyle 25 yaşında bu adamın bambaşka bir kulüpte yine çok yüksek bir bedele satıldığını da göreceğiz. Ve Fenerbahçe'nin bu değeri değersizleştirmemesi gerektiğinin bir kez daha altını çizmek istiyorum. Çünkü gördük. Hepimiz gördük. Yani ya bilmiyorum. Herkes tamam, Şerif'le olmaz zaten. Fenerbahçe forveti Şerif midir diyecek. Kabul. Ona da bir lafım yok. Ama abi bu o adam 19 yaşında ve bu kadar güçlü, bu kadar patlayıcılığı varken ve bu kadar ham bir adamken, yani hepimiz futbolu biliyoruz abi. Burada hani kimseye futbol dersi verecek de bir adam değilim. Ders almak da isterim, öğrenmek de isterim daha iyi bilen abilerimizden, kardeşlerimizden. Ama yani ben

Bilmiyorum, benim görüşüme göre Sıdiki Şerif hakikaten özel bir cevher ve mutlaka oynayacağı bir yere. Mutlaka yani. Bilmiyorum, bu konuda biraz hassasım. Genç oyuncuların özellikle genç oyunculara bile bir homurdanma varsa bir tribünde ya da bir stadyumda. Ki stadyumun bütün tribünleri artık tek bir ses parolasıyla yönetiliyorsa Fenerbahçe'de normal şartlarda, bunun söyleniyor ki telsiz konulduğu da söyleniyor. Yani böyle bir durumda ister istemez tabii ki insan da bekliyor ki tribünlerden destek, yani 19 yaşında bir oyuncunun bile üzerine tribün acımasızsa buna da kabul edemiyorum. Ki bu konular sadece Fenerbahçe'de yok, Galatasaray'da da var bu konular. Onu da gittim yerinde deneyimledim. Beşiktaş'ta geçen sezon taraftarın az olması, yani stadyuma gelen taraftarın az olması, bence Serdar Aldalı mesela çok orada taraftara aslında kapalı tribününde o zammı yaparken bunu göstermeye çalıştı. Taraftardan bir aslında isyanını gösterdi. Yani bence sadece, evet hani her işte bir sıkıntı var ama taraftarların da açıkçası, lütfen ve lütfen, ben de bir takımın taraftarıyım tabii ki, abi çeki düzen vermemiz gerekiyor kendimize. Yani o stadyuma gidiyorsak da birazcık, yani lütfen abi, lütfen yani gerçekten bilmiyorum ve çok sinirleniyorum ve şey hakkı, bilmiyorum, kimisi bunun çok tam tersini iddia ediyor, ona da saygı duyuyorum ama abi parayı verdim ben, bu kulüp için emek harcadım, oraya gittim, istediğimde yaparım, böyle bir düşünce var ya, yani bunu destekleyen bir düşünce var ve ben bunu şöyle kabul edemiyorum. O zaman hani ben de mesela atıyorum her şeyin parasını vereyim, parayı verdim, o zaman hani hiçbir etik, hiçbir değere saygı duymadan istediğimi yapayım. Yok abi öyle bir iş. O zaman kaos çıkar zaten. Abi tribünde de insanların ahenkli olması gerekiyor. Tribünde de insanların belli başlı değerlere saygı göstermesi gerektiğine inanıyorum. Yani bu saygı göstermek de demek şey demek değil. Siz anlıyorsunuz demek istediğimi ama hakikaten hani biz taraftarların da kendimize çeki düzen vermesi gerektiğinin bir kere daha altını çizmek istiyorum. Yani hep eleştiriyoruz, tamam, ama biraz da kendimizi eleştiririz abi. Biraz da taraftarı eleştireceğiz, biraz da kendimizi eleştireceğiz. Fenerbahçe tribünüyle aslında konuyu açmış olduk ama bu sadece Fenerbahçe ile ilgili bir konu değil. Galatasaray'da da mesela bazen çok haksız yere bazı oyuncular öyle bir eleştiriliyor ki ben inanamıyorum yani. İnanamıyorum yani, bu kadar yani, bana artık hani iş alay etmek gibi geliyor artık. Yani belli bir noktadan sonra, yani Galatasaray'da adam 3 sene arka arkaya şampiyon olmuş, 4. sene içerisinde bir adam oyundan çıkarken, ki Galatasaray camiasının evladı Yunus Akgün'ü, abi nasıl ıslıklayabiliyorsun ki mesela? Ya nasıl ıslıklıyorsun abi? Ben inanamıyorum yani. Yani ne cüret abi, ne cüret yani, Yunus Akgün gibi bir adamın nasıl ıslıklanabildiğini ben inanamıyorum yani mesela. Ya Sidiki Şerif için de hakeza aynı şeyi söylüyorum. Ya 19 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz abi. Yani onun da ıslıklanmaması gerektiğini İnanıyorum. Veyahut da Beşiktaş için geçen sene için bir denklem kurmayacağım. Çünkü geçtiğimiz sezon iki kere Beşiktaş maçına gitme şansım oldu. Abi boştu abi tribün. Yani iki tane maçta doluyordu. Yani Serdal Adalı da haklı yani. Beşiktaş tribünü de hakikaten normal şartlarda belki de en kalabalık olduğu ortamda en iyi atmosferi yapan takım belki Beşiktaş. Ama abi boştu yani. Dolması gerekiyor. Kesinlikle dolmalı da. Bu konuda da ne yapılıyorsa yapılsın yani. Başkanlar zaten bu görev için zaten belli yöneticiler atıyorlar ve demek ki geçtiğimiz sezon Serdal Adalı'nın yöneticisi bence başarısızdı. Burada başka bir şey diyemem. Taraftar gelmeyebilir. O kendi hür iradesi. İlla gelecek diye bir durum yok ama sen onu oraya getirtmeye başaramıyorsan o zaman senin yöneticin başarısız abi. Yani tamam, taraftarı da birazcık suçladık ama biraz da yönetici suçlayalım. Herkese eleştiriyoruz, eleştirmeye de devam edeceğiz. Şaka bir yana. Hafif bir ara verelim, biraz soluklanalım. Biraz celallendik programın ilk bölümünde ama dinleyici mesajlarını ikinci bölümde almaya başlayacağım. Bu arada bayağı birikmiş. Teşekkür ederiz bu arada ilginizden dolayı. Sağ olun, var olun diyeyim. Çok kısa ara, aranın ardından beraberiz.

0: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
1: Reklam.
2: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri

0: özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Seru Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe'yle anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendikleri açıkladılar. Peki Seru Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille'e taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund Girassi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyordu. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Girassi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Gineli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi.
6: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
7: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz da mesajlarla devam edelim. Hatta Mehmet Bey ya. Çok enteresan adamsınız harbi. Sevgilerimi öncelikle iletmek isterim. Can selam, iyi yayınlar. Bu ne şiddet, bu ne celal demiş. Ya bilmiyorum ya, biraz da hep tabii ki değerli konuklarımıza sorular soruyorum. Biraz böyle programın ilk bölümünde serbest çağrışım gibi kendi içimdeki belli başlı hazmedemediğim diyeyim. Ya da öyle demek de yanlış olacak ama kabul edemediğim durumlardan bahsetmek istedim. Yani hep mesela sallıyorum işte kulüp yöneticisine, hakeme, işte bazı futbolculara itiraz ediyoruz ama hiç dönüp de kendimize bakmıyoruz. Yani biz taraftarlar olarak, biraz da taraftarlara ben açıkçası herkes eleştiriliyor ya, biraz da taraftara sallamak istedim. Yani sonuçta işimiz eleştirmek, işimiz belli şeyleri değerlendirmek, işimiz sohbet etmek sizlerle beraber. Yani futbol üzerine diyaloglar kurmak aslında. O yüzden de yani doğrusunu söylemek gerekirse biraz da dönüp tabii kendimize de bir bakalım istedim programın ilk bölümünde. iyi taraflarını konuşmadım. Yani taraftarların, tabii ki herkese genelleyerek bunu söylemiyorum ama böyle bir şey çığ gibi büyüyor. Yani bu ıslık hikayesi, bir oyuncuyu değersizleştirme hikayesi, bunlar çığ gibi sürekli büyüyor. O yüzden de ilk bölümde birazcık ister istemez bu tarz bir yayın yapmak durumunda kaldım. Bilmiyorum. Yani içimdeki buydu ve içimdekini sizlere açtım açıkçası. Birazcık şey gibi oldu. Yani ağzıma geleni söyledim gibi bir şey oldu ama tabii ki öyle bir şey yok. Neyse, şaka bir yana dönelim. Dinleyicilerimizin tabii ki çok değerli mesajları var. Bakıyorum, Yunus Bey yazmış. Yunus Emre Tan yazmış. Selamlarımızı gönderelim kendisine. Abi, dün Fenerbahçe'nin kongresini izledim. Hayal kırıklığına uğradım demiş. Herkes... belli başlı kendini, yani böyle bir ego peşinde olduğunu iddia etmiş dinleyicimiz. Sayın Aziz Yıldırım hakkında da eski üslupla demiş, Galatasaray'ın eski üslupla olduğunu vurgulamış Sayın Aziz Yıldırım'ın ve Galatasaray'ın da düşüş yaşamadığı sürece Fenerbahçe'nin de başarılı olamayacağını iddia etmiş. Yani bilmiyorum, eğer şu anda bir herhangi bir insanın Fenerbahçe başkanlık koltuğunda oturduğunu varsayalım. Yani herhangi bir insan olsun. Sayın Aziz Yıldırım'dan bahsetmeyelim. Herhangi bir insan da şu anda Fenerbahçe başkanlık koltuğunda oturduğu vakitte ne kadar kulübe başarılı bir hale getirebilir? Bence soru işareti. Yani aslında ben yine de söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım'ın ben kongresini beğendim. Bilmiyorum. Birçok şeyi eleştirdim. Sayın Aziz Yıldırım'ın da tabii ki eleştirebileceğimiz birçok tarafı da belki de vardır ama sadece kongre nezdinde yaklaşık böyle 1 saat 15 dakika, 1 saat 20 dakika civarı olması lazım konuşmasının. Ben orada gerçekten aslında belli insanları kaynaştırmaya çalışan ve hakikaten belli şeyleri netliğe kavuşturmaya çalışan bir adam gördüm. O yüzden de yani o kongre nezdinde ya da o açıklama nezdinde benim eleştireceğim çok bir taraf yok. Onu söyleyeyim en azından. Kendi adıma böyle düşünüyorum. Ama tabii ki herkesin yorumu bambaşka da olabilir. Sayın Aziz Yıldırım'ın da bence çok başarısız açıklamaları da olmuştur. Mutlaka da olacaktır da hatta. Ama bu kongre nezdinde ben başkanın doğru bir iletişim stratejisi gösterdiğini düşünüyorum. Kendi adıma böyle. Sizin tabii ki yani Galatasaray düşüş yaşamansa Fenerbahçe'nin başarılı olma şansını düşük görmenizin sebebini de çok çok net bir şekilde anlayabiliyorum ki bence de öyle bu arada. Yani Galatasaray şu anda mevcut kadrosuyla transfer yapmamış, yaprak kımıldamamış, yani Uge Çukwu'yu saymayalım ama böyle bir takımın bile ve transfer yapmadığını da varsayalım, bence yine de şampiyonun birinci favorisi Galatasaray olur. Veyahut da Beşiktaş'a Salah'a yazdık ya da Trabzonspor'a yazdık. Kime gelirse gelsin yine birinci favori Galatasaray olacak. Yani sene başındaki birinci favorinin Galatasaray olacağını hepimiz de bence bilmemiz gerekiyor. Ve bu çok net yani. Ne kadar transfer yaparsanız yapın, yani transfer şampiyonu olmak sizi şampiyon yapmıyor. Bu da çok net. Yani bunu da bir kez daha vurgulamak isterim. Peki, dinleyici mesajlarımıza dönelim. Biraz daha üzerinden konuşalım. Özcan Bey yazmış. Doğru söylüyor olabilirsiniz ama hocanın sisteminde Fred de Asensio da Kerem de yeni transferlerimiz Greenwood da sanki oynatmama üzerine kurulmuş gibi bir cümle kurmuşsunuz. Bu sefer de biz futbolculara protesto yapıyoruz. Asıl mesele 99 puanla başarılıyım diyen hoca aynı sistemi kaybetti. Aynı sistemle şampiyonluğu kaybetti. Ve sistemi tekrardan aynı şekilde farklı oyuncularla yapmaya çalışacak şimdi de bakalım demişsiniz. Fena bir bakış açısı değil. Kötü bir bakış açısı değil bu arada. Ben bayağı saygı duydum yorumunuza. Yani İsmail Hoca nezdinde normal şartlarda belki çok daha ılımlı veyahut da daha dostane gibi açıklamalarda bulunmak isterdim ama abi Gornik maçlarında ben herhangi bir oyuncuya da bir eleştiri yapmak istemiyorum. Yani çok fazla oyuncu eleştirildi. İşte sürekli bir şeyler eleştirdi ama yani Gornik maçlarının kesinlikle bu kadar kötü futbol oynamasının sebebi, ya bu kadar iyi oyuncunuz varken, bu kadar aslında 43 kişilik, hatta şöyle bir tabir hep kullanıyorum, bir daha kullanacağım, yemekhaneye oyuncuların sığamayacağı bu ortamda bu kadar elinizde malzeme varken abi bir şey gösterin. Yani o kadar eksikli, o kadar sıkıntılı Beşiktaş takımı bize iki maçta da çok iyi şeyler gösterdi. Skor önemli değil abi. Oyun olarak bize çok iyi şeyler gösterdi ve biz bir şeyleri hayal edebilir hale geldik. Yani biz de sonuçta bu işi izlemek bizim işimiz ve bunun üzerine yorum yapmak. Ve ben Beşiktaş'ı izlerken bir futbol sever olarak keyif aldım ama Gornik maçlarında Fenerbahçe'yi izlerken abi alamadık keyif. Yani keyifli bir oyun yoktu. Ve Fenerbahçe kadrosu neredeyse tam yani bir iki tane daha takviye gelecek işte forvet gelecek deniyor vesaire vesaire. O yüzden hocanın şu anda esasında eleştirilmemesini veyahut da bu konuda böyle sakin kalınmasını ben de doğru bulmuyorum. Hoca da eleştirilmeli. Her şey eleştirilmeli abi yani bu çok net çok açık. Sayın İsmail Kartal'ın da gerçekten belli başlı şeylerde kendini mutlaka geliştirmesi gerektiğini de düşünüyorum. Haklısınız yani. Haklısınız. Neyse çok fazla Fenerbahçe programına çevirmiş gibi olduk. Biraz da Galatasaray konuşalım. Biraz da Galatasaray'ı konuşalım. Biraz da Galatasaray derinliklerini konuşalım. Galatasaray kadrosunun üzerinden tabii ki belli başlı planlar olacağı çok açık. Yani Nelson'un gitmesi konuşuluyor. İşte aslında bir tane aslında yabancı transfer yapabilme kotasının olduğu söyleniyor, iddia ediliyor diyelim. Orta sahada ister istemez Gabriel Sara'dan eğer 25-30 bandına çıkılabiliyorsa Reinders de konuşuluyor ama onu bir köşeye bırakarak biraz daha hani ön hatta bir tane esasında yabancı belki bir mega yıldız ismi sürekli konuşuluyor. Yani Galatasaray'ın burada bence izlediği yolu ben mantıklı buluyorum. Yani biraz da transferde gecikmesini de bayağı da tolere edilebilir bulduğumu da bir kez daha vurgulamak isterim. Yani tabii ki daha erken bir transfer yapsa taraftar için taraftarın sezon öncesinde maçsız dönemde taraftarı da biraz da işin içine çekmek adına güzel olabilir ama kulüpler tabii ki bu şekilde yönetilmemeli ve yani kesinlikle bir plan var, belli ki var. Can Uzun aslında alınmak isteniyor kesin belli ama Eintracht Frankfurt'ta her şeyin farkında. İşte yabancı kotası vesaire vesaire ve yani oyuncudan ister istemez bence haddinden fazla bir bonservis isteği olduğunu da Can Uzun nezdinde görüyoruz. Ve Galatasaray camiasının da biraz elini kolunu bu tabii ki 10 artı 4 kuralındaki bu forvet arkasına alacağı ya da ön hatta diyelim. Çünkü biraz daha genelde Okan Hoca'nın kanat orijinini yabancı bir 10 numara aradığını anlıyorum. Çünkü basında yazılan isimler konusunda. Yani sadece bu profile uymayan tek adam Bruno Fernandes ki o gelirse zaten belki de oyun farklı bir şeye evrilir ama gelsin gelmesin o bambaşka bir konu. O çok uzun bir konu ama yine de şunu söylemek isterim. Mesela Enciso ismi konuşuluyor. Enciso harika bir hamle olur. Yani bu kadar aslında sahada yani şunu söyleyelim. Paraguay milli takımında en son. Yani çıplak gözle izledik adamı. Yani şey bir kere topu çok zor kaybedebilen bir oyuncu. Bu çok önemli. Ve aynı zamanda aşırı derin blok bir takımda bile topu ileride bir şekilde tutmayı başarabilen enteresan bir adam olduğunu düşünüyorum. Ve Galatasaray'da bu kanat karakterli işte Mertens gibi, Yunus Akgün gibi aslında 10 numarada kullanılan bu profilde gerçekten çok iyi izlenip, hakikaten iyi analiz edilip alınmaya çalışılacak bir adam olarak görüyorum. Ama mesela işte Enciso geldiği vakitte işte Bruno Fernandes diyordunuz. Enciso geldi. İşte bu çok kötü. Aslında Galatasaray'ın ihtiyacı olan şey bana da göre. Yani Okan Hoca'nın çünkü belli bir sistemi var. Belli bir sistematiği var. Ve biz de izlediğimiz zaman Okan Hoca'nın ne istediğini artık anlayabiliyoruz. Çünkü 4 senedir arka arkaya gelen bir başarı var. Ve bu başarı yolunda Okan Hoca'nın neyi aradığını, neyi talep ettiğini oyuncu seçimlerinde ben çok net bir şekilde görebiliyorum. Ve burada bence tabii ki bir Bruno Fernandes olursa Okan Hoca da tamam ben öyle yapıyordum ama bu sefer de böyle yaparız diyebilecek kadar bence yeniliğe açık diyelim. Ama Enciso da bence Okan Hoca'yı çok mutlu eder. Yani Galatasaray taraftarını belki ilk transfer ettiği zaman, transfer olunduğu zaman belki mutlu etmeyebilir ama futbol anlamında oynatmak istediği hocanın futbol anlamında Enciso'nun 10 numara bölgesinde dribling kabiliyetiyle de zaman zaman sürekli topu ayağında talep etmemesiyle de beraber bence değerli bir iş olabileceğini düşünüyorum. ki oyuncuyu tabii ki İngiltere pazarında da izleme şansımız çok fazla oldu ama en son tabii ki güncel izlediğim Paraguay milli takımındaydı ki o takımda belki de Gustavo Alfaro'nun önderliğinde çok çok büyük başarıya gitmişti. Aması da şuydu, kötü bir futbolla, anti bir futbolla veyahut da göze hoş gelmeyen bir futbolla oynayan bir takımdı demiş olalım. Şöyle bakalım, biraz daha mesajlara gidelim ya. Galatasaray konuşuyoruz, Fenerbahçe konuşuyoruz. İkinci saatte Beşiktaş ve Trabzonspor tarafına geçeceğiz. Dursun Başkan, Sayın Dursun Özbek çok stratejik ilerliyor. İhtiyaç olan mevkileri çok çok iyi biliyor demiş. 23 yaş altı sol kanatta bir yıldızı almak istiyor diye anlıyorum. Barış Alper'i forvet yediği demişsiniz. Sol stoper 23 yaş altı almayı düşünüyor. Bence bu tip 2-3 tane hamle, ikisi de yıldız olsa iyi gibi bir yorum yapmışsınız. Olabilir. Yani çok fazla bir şey değiştirmek zaten iyi bir şey değil. Yani çok fazla değişen takımlar demek ki geçtiğimiz sezon başarısızdır ya da arka arkaya 10 sene Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştır falan diyelim ama yani ya çok çok doymuşlukla kadroyu çok fazla değiştirebilirsiniz veyahut da ya da çok başarısız olursanız değiştirmelisiniz. Onun dışında böyle bir radikal değişikliğe zaten Galatasaray'ın gitmesine de gerek yok. Bunun da bence taraftar da farkında bu arada. Hani bu sadece yeni bir şey değil. Herkes bunun farkında. Ama Galatasaray taraftarı da şu anda hele hele böyle Galatasaray'da ön eleme oynamıyor sonuç olarak. Maç yok ya. Abi transferden dolayı abi adam Galatasaray taraftarı özledi takımını. Özlediği için de ister istemez yazın transfer duymak istiyor. Duyamıyordu şu anda adam akıllı. Ve o yüzden de aslında bence haddinden çok daha fazla eleştiriliyor bu konu. Ben çok saygı duyuyorum. Tabii ki yapılabilse çok daha iyi olur. O bambaşka bir şey, işte kampa yetişti oyuncu. Tabii ki bunlar çok daha önemli şeyler. Ama mantıklı bir açıklaması var. Yani burada böyle bir mantıksızlık görmüyorum Sayın Dursun Özbey'in ve tabii ki futbol şubenin karar alıcılarındaki bir mantıksızlık görmediğimi de bir kez daha vurgulamak isterim. Valla Galatasaray takımında Enciso ismini biraz konuştum. Bruno Fernandes tabii ki bir iddia. O zaman oyun değişmesi gerekecek tabii ki. Ama Osimhen'e çok yarayabilir bu arada Bruno Fernandes. Yani enteresan bir ikili olabilirler diye düşünüyorum. Çünkü şunu da hatırlayalım. Barış ve Yunus gibi iki tane de çok değerli adam var yani. Ve bu iki değerli adam da hani her şeyi geçtim, hani yetenek bilmem ne falan her şeyi geçtim abi, özverili insanlar. Ve Galatasaray kulübünde belli başlı dilimlerde ne kadar ıslıklansın bu iki isim de. Gerçekten yani tekrardan iş ahlakı yüksek adamlar olduğunu anlıyoruz ve işine geri dönebildiğinden dolayı yani bence çok saygıyı hak eden iki tane isim olduğunu düşünüyorum. Ve haklarının da yeterince teslim edilmediğini düşünüyorum. Evet, Barış Alper konusunda benim de çok fazla isyanlarım oluyor. Yunus'u ben çok fazla överim genelde, bilmiyorum. O tarz futbolcu sevdiğim için o da benim yorumum olsun ama yani Barış da yani şu anda mesela hayal edelim, Galatasaray tribünündesiniz, bir tane maç var ve maçta üretemiyorsunuz. Barış sizin için belli şeyleri üretmiş ve belli şekilde belki fizik gücüyle, hızıyla, belli bir driplingiyle belli bir şeyi kat edip kale önüne gidiyor ve o kadar saçma sapan bir vuruş yapıyor ki o zaman da eh be abi diyorsunuz. Hak veriyorum yani Barış konusundaki belli eleştirilere ama özverisini unutmayalım demek isterim. Yunus konusunda zaten benim gözümde şahane bir futbolcu ama yani birçok dinleyicinin, ben çok daha ya da birçok dostumun da arkadaş ortamlarında Yunus'u çok eleştirmiyorum. Tanımıyorum bu arada yani. Yunus Akgün'le bir tanışıklığım yok, bir arkadaşlığım da yok. Bunu da söyleyelim. Bunu da söylemek durumunda hissediyor insan. Çünkü işte arkadaşındır, belki kolluyorsundur falan gibi iddialarda bulunabilir tabii ki dinleyen. Ama öyle bir tanışıklığım da yok. Sadece yani futbol tarzını, oyuna bakışını ve kafasında, yani futbol IQ'sunun yüksek bir adam olduğunu düşünüyorum Yunus Akgün'ün. Zaten bilekler falan zaten kaliteli olduğu çok çok açık. Evet, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından biraz da aslında konuklarla devam edeceğiz. İlk bölümde, programın ilk saatinde biraz kendi başıma sohbet etmek istedim. Biraz dinleyici mesajı aldım. Hepsini de almadım. İkinci bölümde birazcık sakladım ki konuklarımıza güzel sorular, daha nitelikli sorular sorabileyim diye. Ya tabii ki gündem yayını yaptık ama biraz da şeyi konuşmak istedim. Yani içimde kalan, isyan etmek istediğim. Çünkü hep soru soran taraftayım ya. Biraz da konuşan tarafta olayım dedim. O yüzden de içimde kalanları sizlere paylaşmak istediğim bir saati geride bıraktınız. Peki, bir araya gidelim. Aranın ardından tabii ki beraberiz.

0: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
3: Fenerbahçe hücum hattı için uzun süredir peşinde olduğu Mason Greenwood'u kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler aylardır takip ettiği yıldız oyuncuyla kanat rotasyonunu güçlendirirken gol yollarında fark yaratabilecek önemli bir silaha da kavuştu. Marsilya'da yeniden Avrupa vitrinine çıkan Greenwood burada sadece bir kanat oyuncusu olmadığını da gösterdi. Sağ kanatta, sol kanatta ve santrafor bölgesinde görev alabilen İngiliz yıldız iki ayağıyla da gol tehdidi yaratabilen özel bir hücum profiliyle öne çıkıyor. Peki Mason Greenwood kimdir? Greenwood inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Greenwood 1 Ekim 2001'de İngiltere'nin Bradford kentinde dünyaya geldi. Jamaika kökenli olan İngiliz oyuncu futbola Manchester United altyapısında başladı ve kısa sürede kulübün en büyük yeteneklerinden biri olarak gösterildi. United altyapısında gol rakamlarıyla öne çıkan Greenwood U18 seviyesinde 34 maçta 34 gol 9 asistlik performans sergiledi. Bu üretkenlik onu kısa sürede A takıma taşımıştı. Mart 2019'da henüz 17 yaşındayken Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain karşısında sahaya çıkan Greenwood asıl çıkışını 2019-2020 sezonunda yaptı. O sezon tüm kulvarlarda 17 gole ulaşarak George Best, Brian Kidd ve Wayne Rooney gibi isimlerin genç yaşta yakaladığı gol seviyesine ortak oldu. Manchester United formasıyla toplam 129 maça çıkan Greenwood 35 gol 12 asistlik katkı verdi. Fakat kariyerinin bu bölümü sağ dışında yaşadığı hukuki süreç nedeniyle kesintiye uğradı. Ocak 2022'de Manchester United tarafından kadro dışı bırakılan Greenwood yaklaşık 1,5 yıl futboldan uzak kaldı. Şubat 2023'te hakkındaki suçlamaların düşmesinin ardındansa kariyerini yeniden inşa edeceği yeni bir döneme geçti. Bu dönemin ilk durağı Getafe oldu. 2023-24 sezonunda İspanyol ekibine kiralanan Greenwood uzun maç eksikliğine rağmen La Liga temposuna uyum sağladı. Tüm kulvarlarda 36 maçta 10 gol 6 asistlik katkı verdi ve yeniden Avrupa piyasasında konuşulmaya başladı. Kiralık sürecin ardından Manchester United'a dönen Greenwood 2024 yazında Marsilya'ya transfer oldu. Fransız ekibinde ilk sezonda sağ kanatta oynamasına rağmen Lig 1'de 21 gole ulaştı ve Ousmane Dembele ile gol sayısında zirveyi paylaştı. Bu performansı ikinci sezonunda devam etti. 2025-26 Lig 1 sezonunda 32 maçta 16 gol 7 asistlik katkı veren Greenwood Marsilya hücumunda skor yükünü taşımayı sürdürdü. Fenerbahçe'nin bu transferde ilgisini arttıran nokta da tam olarak burasıydı. Sarı lacivertler Greenwood'da sadece bir kanat oyuncusu değil, hücumun farklı bölgelerinde skor üretebilen iki ayaklı bir bitirici profil gördü. Greenwood'un oyununda en dikkat çeken özellik iki ayağını da üst düzey kullanabilmesi. Topu sağına ya da soluna çektiğinde şut kalitesi çok fazla değişmiyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yönü kapatarak durdurmakta zorlanıyor. Ceza sahası çevresinde hızlı karar verebilmesi de onu değerli kılıyor. Fazla hazırlık yapmadan dar açıdan ve beklenmedik anda kaleyi yoklayabiliyor. Bu da özellikle kapanan savunmalara karşı Fenerbahçe'nin elini güçlendirebilir. Ama bu profilin eksiklikleri de gayet ortada. Greenwood'dan yüksek savunma katkısı, sürekli pres devamlılığı ya da hava toplarında belirgin üstünlük beklemek doğru olmaz. Fiziksel temasın arttığı maçlarda oyundan düşmesi de dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Fenerbahçe açısından bakıldığında Greenwood'un vereceği şey açık ve net. Gol tehdidi, iki ayaklı bitiricilik ve hücumda bireysel kalite. Ancak saha dışı geçmişi ve savunma tarafındaki soru işaretleri bu transferi yönetilmesi gereken büyük bir hamle haline getiriyor. Mason Greenwood, Manchester United altyapısından çıkan, Getafe'de yeniden sahneye dönen, Marsilya'da gol rakamlarıyla Avrupa vitrinine çıkan ve şimdi Fenerbahçe'nin hücum hattına katılan özel ama tartışmalı bir yıldız oyuncu. Peki sizce Greenwood Fenerbahçe'de nasıl bir performans sergileyecek? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki ilk bölümde, ilk saatimizde daha doğrusu birazcık Galatasaray, birazcık Fenerbahçe konuştuk. Aslında biraz da serbest çağrışım gibi bir program oldu ama ikinci bölümde tabii ki çeşitli konuklarımız olacak. Bu şekilde tasarlamıştık programımızı ki Kemal Aydın bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
1: Merhaba, selamlar, iyi yayınlar, hoş bulduk.
0: Çok çok teşekkür ediyorum bu arada davetimizi kırmadığın ve geldiğin için bir kez
1: daha. Her zaman.
0: Abi tabii ki şu anda Trabzonspor denilince, hatta şu anda bir spor kanalında da bir altyazıda görüyorum. Abi Salah işi ne durumda? Salah durumu nedir? Yani gerçekten realistik bir transfer olarak mı görüyorsun? Ki birçok tabii ki kaynak böyle bir durumun olduğunu söylüyor. Hatta Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın böyle bir girişimin olmadığına dair açıklamalarının da ardından bir girişime böyle bir gitti mi Trabzonspor? Yani şu anda Salah aşamasında Trabzonspor ne konumda diye sormak istiyorum.
1: Sayın Başkan bir girişim yok demedi, bir anlaşma yok dedi.
0: Güzel.
1: oradan başlayayım. Sezon başında ya da geçen sene devre arasında veya bu sezonun sonunda önümüzdeki yıl Trabzonspor Salah'ı alma ihtimali olur deseydi, buna herhalde yeryüzünde inanacak kimse yoktu diye tahmin ediyorum. Önce mutlaka dinlenilince şunu söyleyeyim. Evet, bu iş bir Galatasaray muamelinden Yakup Çınar'dan çıktı. Yakup ilk olarak bu durumu paylaştı.
0: Selam olsun kendisine.
1: Bu işi oldukça gizli götürdü. Ben ıslak imza olmadan %100 diyemem. Futbol bu, her şey olabilir. Menajerler 1 milyon daha fazla para için her şeyi yapabilirler. Ama şunu söyleyebilirim, herhalde 99.9 seviyesinde şu anda Trabzonspor Salah ilişkisi 99.9 seviyesinde. Neredeyse bütün detaylar aşıldı. Yani iş sadece artık Salah oraya o ıslak imzayı attığı andan itibaren Trabzonspor'un futbolcusu haline gelecek. Bu Beşiktaş'tan sekmesi, işte menajerle anlaşamaması, oradan bize gel, Trabzonspor'a gelmesi vesaire, bunların hepsini zaten süreç içerisinde herkes yaşadı ki şöyle ama. Mesela ben şu an 99.9 diyorum Trabzonspor Salah ilişkisine. Beşiktaş Salah ilişkisi de %99'du. Yani %99 iken döndü oradan. Yani Trabzonspor biraz daha öne geçti. 99.9 yaptı diye söyleyebilirim.
0: Çok güzel bir tabir bence. 0.9
1: bir fark var yani. Yani bir iş nereden döndüyse gerçekten Beşiktaş almıştı Salah'ı.
0: Gerçekten öyle. Bütün istihbaratlar öyleydi. Hatta yani biz hakaretler işittik. Bunu daha önceden öğrendiğimiz veyahut da bunu iddia ettiğimiz ya da söylediğimiz bu durumda sonrasında birçok çok değerli konuklarım yayında anlattı böyle böyle şöyle şöyle diye üzerine hakaretler işittik. O yüzden de yani artık transferin ne kadar dinamik bir süreç olacağını ve olduğunu da hepimiz de biliyoruz. Kemal
1: ya
0: hocam, lütfen
1: devam edelim. Sen ne kadar tedbirli olduğumu biliyorsun bu konularda. Seninle olan yayınlarda sen de keza tedbirlisin. Çünkü bu çok kaygan bize mi? Yani burada verdiğin haber bir saat içerisinde iptal olabilir. Yani futbol bu, menajer başka bir takım bulur, başka bir... Hatta bunun en yakın önünde Lazio Burak Yılmaz anlatıyor. Çin'e gittiği hikayeyi anlatıyor. Hatırlıyor musun? İşte ben diyor İngiltere'den bir takımla anlaşmıştım diyor. Ayıp olmasın diye Çinlilerin tekliflerini dinlemeye gittim diyor. Otele. Diyor ki rakamı duydum diye imzayı attım diyor. Hiç diğerlerine haber bile vermedin diyor. Mesela aslında İngiltere'ye gidecekken öbür taraftan gelen teklife gidiyor vesaire. Bu gibi işler çok fazla olabiliyor futbolda. Yani para kafa karıştırıyor, menajer kafa karıştırıyor. Şey de oluyor bu sefer. Hani, teknik direktörü güven meselesi de var. Mesela Malinowski transferinde Trabzonspor teknik direktörü çok büyük etkisi var. Keza Marek Hamşik transferinde o dönem işte Abdullah Avcı ile direkt görüşülmesinin etkisi olmuştu. Bunu Marek Hamşik de söylemişti. Ama sen bir İngiltere Ligi uzmanısın. İngiltere Ligi'ni yakından takip ediyorsun. Bu sefer soruyu ben soracağım.
0: Lütfen.
1: Salah tüm İngiltere tarihinin en iyi 10 oyuncusundan birisi midir?
0: Kesin. Kesin. %100. Yani tartışmasız abi yani. Ben
1: 5 oyuncusundan biri midir?
0: Kesin. Bence 5 oyuncusundan da bir tanesidir.
1: 3 oyuncusundan biri midir?
0: Düşünüyorum. Yani ilk 3'ü kafamda oluşturmaya çalışıyorum. Bence ilk 3'te de vardır ama 1 değildir diyorum.
1: Bir kim?
0: Bir ya bilmiyorum, ben tabii Arsenal'li olduğum için Henry derim ama.
1: Ben de Henry derim bir ya.
0: Evet.
1: Ben de
0: Henry derim. Ya Arsenal'li olduğum için ama yani biraz objektif bakamadım.
1: Ama ilk 5'e kesinlikle şüphesiz yazarsın yani.
0: Kesin ilk 3 bu arada bence bu arada. Kesin ilk 3 yani.
1: Peki Türkiye'ye gelmiş en büyük 5 futbolcudan biri midir?
0: Şüphesiz.
1: 3?
0: 3'ü düşünüyorum. Kariyer olarak mı düşünmeliyiz bunu? Peki sayılar mı futbol? Ya yani bilmiyorum, çok fazla. Çok...
1: Rıza'da hepsi için okey gibi şu anda bana. Hepsi de okey.
0: Ya 5 kesin, 3 çok tartışılır. Ya 1 değil, bir bana göre Eto.
1: Ama şey, tutarsız değil mi? İngiltere'nin en büyük üçünden biri ise Türkiye'nin nasıl en iyi üçünden biri olmuyor?
0: Değil mi? Değil mi? Evet. O da yani... o da tutarsız, doğru. Ya yani şu anda kendimi çekiştim. Haklısın yani bu arada. Evet, evet. İlk üç kesin var.
1: Roberto Carlos'u saymıyorum. Evet. Bir savunma oyuncusu olduğu için saymıyorum.
0: Saymayalım onu. Evet, bence de yani,
1: o ayırıyorum. Çünkü şöyle, Roberto Carlos'a şöyle bir şey. Tüm dünya tarihinin en iyi soldakidir Roberto Carlos.
0: Kesin, kesin.
1: Ama Roberto Carlos'u çıkardığımızda Türkiye'ye gelmiş en büyük futbolcu olacak Salah. Eğer transfer gerçekleşirse.
0: Bence ikinci olur. Yani bana göre. Yani o da Durup bana göre. Bir yorumcuyum sonuçta. Yani bana göre Eto çok büyük oyuncuydu. Ben çok beğenirdim yani futbolculuğunu ve şeyini. Yani mesela Eto, evet, Salah, Drogba derim.
1: Eto'nun şöyle, ama şöyle. Hı. Burada geldiği dönemsel olarak da değerlendirme yapsak diye söylüyorum. Hı,
0: o zaman evet. O zaman olabilir. Yani o zaman bir
1: Salah
0: herhalde.
1: 41 tane maç oynadı. Dünya Kupası'nda çeyrek yaptı da geliyor.
0: Evet. Doğru, o da var.
1: Eto bu seviyede gelmemişti. Tabii evet. Ki Eto normalde yani herhalde 3-4 tane Premier Lig, La Liga, hı-hı, 2 tane Şampiyonlar Ligi falan vardır Eto'nun, muhtemelen tahmin ediyorum.
0: Olabilir. Belki fazlası da vardır, bilmiyorum, ama ya şey, ya şunu diyene de karşı çıkmam. Salah Eto'dan büyük futbolcudur diyen bir kişiye de asla karşı çıkmam yani. Sadece bir yorum yaptım yani, bana göre. Siz böyle. Hani bu
1: ya sanki ben o Salah Eto'dan, bu sırada Beşiktaş'a gelseydi aynı kanaatteydim. Ben Trabzonspor tarafından konuşmuyorum. Hı-hı. Salah daha büyük yani. Çünkü Salah game changer, oyunu değiştiren bir oyuncu.
0: Evet, %100.
1: Yani Liverpool'u şampiyon yaptı Salah yani. Çok Şampiyonlar Ligi şampiyon yaptı.
0: Çok yani farklı adam.
1: Liverpool'un yarısını Müslüman yaptı adam. Yani etkisi o kadar büyük yani.
0: %100. Abi peki bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi şöyle bir bakış açısıyla bir yorum yapmıştım. Dün olsa gerek veyahut da önceki gün bir yayında sohbet ederken Trabzonspor'un üzerinde zaten bu aralar fazla metiyeler düzüyorum. Çok Trabzonsporlu musun diyenler bile çıkacaktır artık ortaya ama. Ya yani şöyle bir soru soracağım. Şimdi abi Trabzonspor'da maaşlar çok böyle sistematik bir şekilde ilerliyor ve gerçekten bana göre gerçekten en iyi yönetilen kulübünde Trabzonspor olduğunu birçok kez de söyledim ama şu anda da böyle düşündüğümü bir kez daha dile getireyim. Ama Salah'ın gelmesi, oradaki o kolej havasını bozma gibi bir risk görüyor musun? Yani çünkü çok büyük maliyetli oyuncu ve Trabzonspor bu kadar büyük maliyetlere çıkmadan aslında çok iyi rayına oturmuş bir çok güzel bir sistem takımı haline geldi. Salah'ın burada yaratabileceği bir sıkıntı görüyor musun? Merak ediyorum. Yani belki de bambaşka bir pencere açarsın.
1: Çok konuşulan bir konudur. Şimdi bunu şöyle bakalım bu olaya istersen. Wagner Pino olduğunu düşün.
0: Pino'yu.
1: Salah'la futbol oynayacaksın. Muhammed Salah'la önlü arkalı oynayacaksın. Bak, tek bir oyuncu olduğunda bahsediyorum. Salah gibi birisi 10 milyon alıyor, birisi 8 alıyor, birisi 6 alıyor, diğerleri 1 milyon alıyor senaryosundan bahsetmiyorum.
0: Tamam.
1: Sadece tek bir tane futbolcu çok yüksek alıyor senaryosundan bahsediyorum.
0: Tamam.
1: Ya tüm Arjantin, koca Arjantinli futbolcular, Depoller, işte Martinez'ler kalecisi vesaire, Messi için her şeyi yapmayı göze alırlar. Bazen takım bir oyuncu için her şeyi yapmayı göze alır. Onun için oynamaya, mücadele etmeye göze alır. Onu önümüze geçsin, arkandan gelelim der. Ve aldığı ne paraya bakar ne başka bir şeye bakar. Ha. Çünkü burada Sois Bayram Muçi Salah'ın kaç para edeceğini tabii ki biliyor yani. Ne kadar maaşı alacağını biliyor. Bir de şöyle. Mesela atıyorum Pina 5 milyon alacak da ya Pina senden düşen de bunu Muhammed Salah'a verelim demedi kimse. Yani kimseden çıkmış bir para değil. Ha, uzun vadede işte bir yapılanma vardı, buna zarar verir mi? Ben şampiyonluk hikayesinin evet şeyi kıymetli buluyorum tabii ki. Yani seninle sezon boyunca konuştuk. Sen de bu konuda çok fazla bir fikir belirttin. Bir yapılanmaya gitmiş olması, işte bir ekonomi üretmeye çalışması vesaire, tamam. Ama şampiyonluğu oynayacaksan, UEFA Kupası'nı oynayacaksan, o son 5-6 haftalık periyoda girdiğinde 19-21 yaşındaki futbolcuların orada ayağı titrer.
0: Ha.
1: Orada birisinin, çocuklar sakin olun, ben Şampiyonlar Ligi finalleri
0: doğru,
1: gördüm.
0: Doğru.
1: Ben Premier Lig'de Chelsea deplasmanı gördüm, City deplasmanı gördüm. Şuralardan çıktık biz, buralardan çıktık. Ben Mısır'a çeyrek final yaptırdım deyip dümene geçmesi parayla da satın alınacak bir şey değil bence bu sırada.
0: Ya,
1: onu da
0: çok doğru ya. Yani şimdi düşünüyorum tabii yani ki bilerek aslında tersten alınıyor. Bir soru sormaya çalıştım da. Yani biraz da ben de şimdi sen tabii ki konuşunca abi yani hayal etmeye başladım. Kafamda bazı şeyleri böyle şey yaptım. Abi mesela adam sabah diyelim ki idman 8'de 7'de Muhammed Salah geldi, zımba gibi idman yapıyor. Oyuncu da kendine bir evet. çekidüzen de verir yani. Hakikaten doğru dediğin yani.
1: Bir de bu bütçenin içine şeyi de ekleyelim. Trabzonspor büyük bir futbol şehri. Dün şehirde büyük bir şenlik havası vardı. Bugün Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü 2 Ağustos.
0: Bir kez daha kutlayalım. Evet. Lütfen hocam.
1: Aynı zamanda dün işte şehirde bir tane birisi Salah editlerini kamyonetin arkasına yansıtıp gezdi. Belki Twitter'da sosyal
0: medyada. Onu görmedim. Güzel bir şey olabilir baya. Ona bakayım yayından sonra.
1: Ama tüm bunlara rağmen insanların maça gitme konusunda bir ayaklarının geri çekmesi vardı. İşte stat çok büyüktü. Maça gidilse bile 20 bin kişi gitse bile geri işte yarısı yok gözüküyordu. Ama Muhammed Salah indirdiğin anda stadı doldurmuş oluyorsun.
0: Dolar ustad.
1: Sen aynı zamanda bu bütçenin içerisinde buradan bir kar elde etmek değil. Sağ içe güçlü oluyorsun. Yani bir de şu var, şu bir gerçek. Dünya futbol dünyada çok değişti. Şimdi çocuklar sokakta Greenwood oluyor, Icardi oluyor, Osimhen oluyor.
0: Doğru.
1: Trabzon şehrinde çocuklarla Salah olacak artık. Ya yani bu bence paranın falan önünde bir mesele.
0: %100 abi.
1: Yani şu çok heyecan verici değil mi ya? Yani evet. Gerçekten. Trabzon'da bir camiden cuma namazı çıkışında Salah'la karşılaşma ihtimali çok inanılmaz. Heyecan verici bir ihtimal değil mi yani?
0: İnanılmaz. Yani hangi camide kılıyorsa keyfi olarak hani yolumu değiştirip evet, o camiye giderim kılarım yani.
1: Evet yani Muhammed Salah'la cuma namazı çıkışında karşılaşma ihtimali bence müthiş bir şey ya Trabzon şehrinin içine unutulmaz bir şey ve çok ben iyiymiş. Bu gibi hikayelerden mutlaka çok tatlı hikayeler çıkacağı düşünürüm hep. Futbolda güzelleşti. Mesela Marekamşik'ten çok güzel hikayeler çıkardı Trabzonspor. Yani şehirde Marekamşik denilen futbolcu futbol Trabzonspor'da bıraktı. Ya bu çok çok önemli
0: çok
1: bir olay.
0: Çok ekstra
1: yani.
0: Bir bilgi yani.
1: Ondan sonrası Napoli'nin en büyük starı, en büyük ismi futbol Trabzonspor'da bıraktı.
0: Kesin. Ya hatta bak ben çok hani bunu yayınlarda paylaşmıyordum normalde ama bir tane bu örneğe istinaden bir şey paylaşacağım. Hayatımda Mertens'le 5 dakika sohbet etme şansım oldu. Galatasaray ilk transfer olduğu gün ben bir yerde karşılaştım Mertens'le ve bir 5 dakika sohbet ettik beraber. O Napoli takımını anlattım işte. Ben çok beğeniyordum işte. Insigne, Kayon, Mertens o oyunu anlattım falan. Adam bana Hamşik dedi direkt. Yani değil bizim mi? Oyun Hamşik dedi yani. O kadar adam da kendi ağzıyla evet. Bunu bana söyledi abi. Lütfen abi.
1: Mertens bu yani.
0: Mertens
1: bu
0: yani Mertens abi. Yani. Aynen öyle. Yani o yüzden başka bir adamdan bahsediyoruz. Yani Mertens çok önemli adam da
1: isimler yani. Çok özel isimler bu isimler. Bu isimler de maliyet hesabı yapmaz. Bu isimlerin gelme ihtimali varsa alınır. Değil bazı mi? Şeyler reddedilmez. Yani yarın Messi Türkiye'ye gelme ihtimali var. 25 milyon maaş, 50 milyon maaş.
0: Getirsin
1: yani bunun abi. Marka değeri var yani. Messi'nin, Ronaldo'nun, Salah'ın Türkiye'ye gelmesi Türkiye Ligi'nin marka değerini arttıracak bir hamle.
0: %100. Abi ya şey hikayesi gibi ya. Ben şeye benzetim ben.
1: Mesela.
0: Lütfen.
1: Antep'e de gelsin bu oyuncular.
0: Aynen tabii canım.
1: O taraftan konuşuyorum.
0: Evet yani burada Trabzonspor tabii ki yani Kemal Aydın bir Trabzonspor taraftarı ama hani konu bu değil yani. Bizim burada anlatmak istediğimiz şey çok çok başka. Hocam lütfen devam edelim.
1: Yani dolayısıyla bu gibi isimlerin gelmesi Türk futbolu için de önemli bir şey. Ha keşke Türk futbolu çok farklı bir yerde olsa da İngiltere'de oynadığı paraya da bizde oynama durumu olsa. Bunu herkes ister yani. Ama maalesef öyle bir durum yok.
0: Keşke.
1: Maalesef bizim birçok hatalarımız nedeniyle, ligimizde yapılan birçok yanlışlar nedeniyle marka değerimiz düştü. Birçok problemler oldu ama yapacak bir şey yok. Bizim böyle olmamız lazım yani. Bu ligin kalitesi artmamız lazım. Ya da diyeceğiz ki kimse bu transferleri yapmayacak.
0: Evet.
1: Kimse yapmasın bu transferleri. Ya yani Galatasaray'da 75 milyon euro Osimhen almasın. Herkes Trabzonspor gibi genç alıp parlatsın, satsın, bir bütçe oluştursun. Türkiye Ligi de Avrupa'ya sıçrayanların ligi olsun. Herkes Porto Ajax olsun. Ben ona da okeyim.
0: Ben ama de okeyim ona bu arada. Ajax,
1: birisi Porto Ajax olmaya zorlanırken diğeri Real Madrid olabiliyorsa bu dengesizlik adaletsiz oluyor yani.
0: Bence güzel ifade ettin ya. Çok çok katılıyorum yani. Hatta
1: şimdi sen istediğin futbolcuyu alacaksın. Öbürü istediği futbolcuyu alacak. Hiç problem olmayacak. Verilen maaşla hiç problem olmayacak. X bir takım. Bu Trabzonspor değil. Antalyaspor Eto'yu alınca herkes diyecek ki o nasıl oluyor? Hayır kardeşim sen alıyorsun o da alacak. Ya da sen de almayacaksın.
0: Doğru.
1: Sen de almayacaksın. Hep beraber aynı dengede oynayacağız. Çünkü bu oyun rekabet olmayınca bir şey ifade etmez. Mesela bu yıl Anadolu takımları göreceğiz. Lige nasıl hazırlandı? Eğer fark çok açıldıysa bu da can sıkıcı. Yani ben dört takımın arasındaki rekabet istemiyorum ki. Aradan tabii işte ki. Gittiğinde Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon, Antep'e gittiğinde korkarak gitmesi lazım.
0: Evet abi, Antep'e yani dönünce 3 atıp döneceğiz diye bir zihniyetle gidilmemesi lazım. Katılırım.
1: Fikstürü önüne aldığında Başakşehir'e nasıl şimdi bir fuar iyidir yazabiliyorsun kafanda bazen.
0: Doğru doğru.
1: Kocaelispor deplasmanına da kardeşim, Kocaelispor'a gidiyoruz biz ya, bir puan iyidir. Onlar iyi takım kurdu diyebilmemiz lazım.
0: %100. Ya zaten oyun böyle gelişecek. Yani o kadar katılıyorum ki anlatamam.
1: Dört takım maç yapsın yani, bir şey ifade etmez ki.
0: Evet. Evet, %100. Yani zaten işte Premier Ligi neden çok fazla ben mesela izliyorum, ediyorum. Çünkü işte sallıyorum, Everton deplasmanına gittiğin zaman o takımın kazanacağını bilmiyorsun. Hani büyük bir takımın, evet, Everton deplasmanında kesin kazanacağı diye bir şey söyleyemiyorsun. O yüzden
1: ya Manchester City şampiyonluk veriyordu ya.
0: Değil mi?
1: Son dakikada Agüero atmasaydı Manchester City 50 yıllık şampiyonluğunu 51 yıl sonra olacaktı belki de. Olamayacaktı şampiyon yani. Herkes hatırlar Agüero'nun attığı o golü.
0: Tabii canım.
1: Zeko atmıştı, peşinden Agüero atmıştı son dakikada.
0: 90 artı küsür, hatta 3-2
1: evet,
0: yar maçı. Evet,
1: Manchester'da şampiyonluğu beklerken falan yani. Bu niye oluyordu? Bu yüzden oluyordu. Mesela herkes unuttu ama mesela 3 sene önceki şampiyonlukta Bursa Spor'un şampiyonluğunu herkes hatırlar. Fenerbahçe'nin son dakikada Trabzonspor'a verdiği şampiyonluğu. Herkese veya Denizli, Fenerbahçe Denizli. Bunu orada hikayeyi güzelleştiren şeylerdir bunlar.
0: Bak, bir dinleyicimiz biraz seni sinirlendirmek istemiş. Arada bir cümle kuracağım. Bilerek kuracağım bu arada. Tabii. Abi sırf Fenerbahçe'yi yenmek için de Muhammed Salah alınmaz diye bir cümle kurmuş bir dinleyicimiz.
1: Evet, yani ihtiyaç duymadığımız maçlar oldu ya Fenerbahçe'yi yenmek için Muhammed Salah.
0: Doğru, haklısın.
1: Ama şöyle, herkesi heyecanlandırır ya. Yani Muhammed Salah Kadıköy deplasmanına çıksa Fenerbahçeliler de buna heyecanlanır. Hı-hı. Keza Muhammed Salah Fenerbahçe'ye gitseydi, Galatasaray'a gitseydi, Galatasaray da buna heyecanlanır. Bu heyecanlandıracak bir transfer.
0: Şöyledir yani. Abi şöyle bir yorumum vardı benim. Mesela ben normal şartlarda bütün maçlarda burada sunuma geliyorum işte. Yazları zaman zaman tabii ki belli aralarda, hafta sonu programları veyahut da hafta içinde zaman zaman sekiyor ama her maç işim benim. Ve dedim ki bir tane şeyde rica ederim, bir başka arkadaşım, bir meslektaşım burada benim yerime yapar. Önümü iliklerim, Salah izlemeye giderim dedim yani, gelirsiniz.
1: Ya izlersin Salah yani, değil mi? Şey yapar seni, heyecanlandırır yani, ne yapacak diye beklersin.
0: Abi çok başka
1: çünkü bu adamı biz izlemek için işte İngiltere Ligi'nde izliyorduk bu adamı, işte gündüz maçları. Şimdi artık hayatımızın bir parçası olacak.
0: Abi evet.
1: Ne bileyim, basın açıklaması yapacak, senin basına düşecek. Çok büyük bir marka değeri. 67 milyon takipçisi var Instagram'da.
0: Gerçekten mi? O kadar var mı ya?
1: Abi evet, 67. Yanlış tam 67 milyon takipçisi olması lazım. 60 üzerinde kesin de.
0: Doğrudur, çokmuş ya. Yani şu an bayağı şaşırdım.
1: Şey, inanılmaz bir şey yani bu. Yani tüm Müslüman coğrafyasının en büyük ismi.
0: Doğru. Yani en tanınan ismi olabilir bu arada. Yani şu anda aktif, real, Müslüman kitleyi düşünelim. Hakikaten en meşhur ismi olabilir falan.
1: Ülke liderlerini saymazsak evet. Ülke liderlerini saymadığımız
0: onlar takdirde. Onlar kenarda evet.
1: Onu kenara koyduğumuzda tartışmasız o zaten. Ülke liderini saymadığın takdirde.
0: Tabii ki.
1: Muhammed Salah'tan daha fazla tanınan bir Müslüman coğrafyada bir isim yok herhalde.
0: Bence yoktur. Yani. Dinleyicilere soralım.
1: Evet,
0: en tanınan yani Müslüman devlet başkanları haricinde Muhammed Salah mıdır? Dinleyicilerimize
1: de
0: bunu
1: düşünelim. Kim var?
0: Abi düşünüyorum. Yani Amir Khan bir olabilir belki, Hint. Gerçi o da Müslüman değil ki.
1: MMA'ci var bir tane.
0: Habib.
1: Salah'tır. Evet bence de. Onun haricinde bakıyorum. Türkiye'nin öyle bir ismi var mı? Devlet liderlerini falan saymasa Türkiye'nin de Cem Yılmaz'la Tarkan'ı söylersin. Var mı? Mesela tekrar yok yani. Yok ya, Muhammed Salah inanılmaz bir isim ya. Bunu hala farkında değil bence Türkiye'deki kimse.
0: Değil mi? daha gelmedi onun şeyi, değil mi? Yani kafası.
1: Evet evet. Ya ben muhtemelen tarihin en acayip karşılamalarından biri olur Trabzon'da.
0: Abi Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasındaki ışık şovu çok beğenmiştim. O hani inanılmaz
1: bir şey yapılabilir.
0: Abi bence ona yakın bir şey olabilir yani.
1: Şöyle, mutlaka izletiliyordur futbolcuya böyle şeyler.
0: Değil mi? Kesin.
1: Tabii yani o çünkü o bağlantıyı
0: bir akıllı senle ben değiliz değil mi abi, yani kesin yapılıyordur.
1: tabii. Şöyle Muhammed Salah olduğunu düşün. Trabzonspor'dan teklif geldi, görüşüyoruz falan filan. Bir YouTube'a Trabzonspor'u yazarsın yani, değil mi?
0: Dersin, yazarsın abi.
1: Şehri yazarsın, şehir hakkında bilgi alırsın vesaire. Bunlar
0: abi bence turist de çekersin bu arada. Yani mesela spor turizmi diye bir durum var. Adam
1: ben şöyle söyleyeyim.
0: Acayip turist de çekersin yani.
1: 1 milyon

0: seviyor. Çok gelip gidiyorlar. Turist olarak tabii ki. Bence bunun artı bir katkısı olacaktır. Hani belki de bundan 6 ay sonra Türk Hava Yolları ile Muhammed Salah'ın oynadığı bir reklam kampanyası, bir sponsorluk anlaşması, bu gibi şeylerde görebiliriz ki bu da Trabzonspor maliyetini azaltan şeyler olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu tahmin tamamen varsayım, yani bilgiye dayalı değil. Muhammed Salah, kavgada yumruk sayılmaz derler ya, Muhammed Salah gibi transferlerde de para sayılmaz çok fazla, yapacak bir şey yok. Bir de şu var, tweet attım bir tane, bayağı birkaç yere de düştü. Dedim ki Trabzonspor olarak, Trabzonspor iki tane ev aldı. Olay bir Agusto. Tamam. Sonra bu aldı iki tane evi. Kentsel dönüşüm vurdu. Evlerinin parası değerlendi, evleri değerlendi. Şimdi bu iki evini sattı kentsel dönüşümden sonra ve villa alıyor. Yani bunda garip bir şey yok ki.
1: Yok.
0: Daha iyi bir eve geçmek istiyor Trabzonspor. Para kazandı Trabzonspor bu yıl. Milyonlarca euro para kazandı.
1: Doğru. Ve
0: 5'e aldığı adam 30'a sattı.
1: Bu konuşulmam. Yani bunun... Bence bu kadar fazla, hani bu kadar program yapıyoruz ve ya ben bilerek özellikle Trabzonspor'u sürekli vurgulamaya çalışıyorum. Çünkü abi yani herkes ister istemez, tabii ki İstanbul bazlı bir radyo frekansıyız ve burada yapılan yayınlarda da abi hiç hakkı teslim edilmediğini düşünüyorum. O yüzden de ben özellikle Trabzonspor'u yani sürekli aslında öne de ekstra çıkarmaya çalışıyorum.
0: Ben de Trabzonlara da sana teşekkür ediyorum. Ben bunu çok farkındayım gerçekten. Bu adaleti sağlamaya çalıştığımda farkındayım. Bu sırada ben de biraz futbol severiz.
1: Tabii canım.
0: Bu taraftarlık değil yani. Trabzonspor veya başka bir takım. Çünkü Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Konya, Antep yoksa Trabzonspor'un varlığı bir şey ifade etmiyor. Bu rekabet olması lazım.
1: %100.
0: Dolayısıyla biz bu oyunun kendisini sevenler olarak gerçekten adaletli bir şekilde bakmamız gerekir bu olaylara diye düşünüyorum.
1: Kemal hocam. Kendi adıma. Çok çok teşekkür ediyorum bu arada. Hakikaten süper bir bağlantı oldu. Çok keyif aldım gerçekten. İyi ki varsın diyorum. Çok sağ ol.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kal abi. Evet, Kemal Aydın bizlerle beraberdi. Dinleyicilerimiz çok kızmışlar. Niye sürekli konukla konuşuyorsun? Dinleyiciyi unutuyorsun diye. Haklısınız. Haklısınız. Dinleyici her zaman haklı. Öncelikle bu isyanı yapan Sabri Bey'e öncelikle sevgilerimizi iletelim. Yani demiş ki Trabzonspor nereden aslında bu parayı buluyor da Salah işine girebiliyor demiş. Trabzonspor Trabzonspor'a bence uyum sağlayamaz demiş. Tabii sorarsanız sevinirim demiş. Soramadık. O da benim hatam olsun Sabri Bey. Özür dileriz bir kere daha sizden. Şöyle demiş, bakıyorum. Ya bizim o camide Salah'la karşılaşma ihtimaline göre yani birazcık alaylı bir mesajınız var. Can Bey, gene neden mesaj okumuyorsunuz? Eleştiri yok, hakaret yok demişsiniz. Sevgilerimizi bir kez daha iletelim sizlere. Sabri Bey, yani şöyle, ben de ilk düşüncede şey düşünüyordum. Kemal'le sohbet etmeden önce, Kemal Aydın'la. Diyordum ki kendi çapımda işte iş çok rayında, işte Porto Ajax modeli tarzı yönetilen, gerçekten farklı bir işi yaptığının farkında olduğumuz bir Trabzonspor'u seyrettiğimizi sürekli vurgulamaya çalışıyordum. Sonrasında ama yani Salah gibi bir adamın da böyle lakayit bir adam olmadığını da biliyoruz. Yani belli yıldız var, lakayit olur. İşte efendim antrenmana gitmez. İşte vesaire vesaire diyelim. Daha uzatmayalım o konuyu. Ama Salah konusunda, Salah'ın iş disiplininde yüksek bir adam olması kaynaklı olarak, hani giderse sanki fena da olmaya da bilir algısına biraz gelmeye başlıyorum. Bilmiyorum, ben bir tık daha Beşiktaş'a aslında daha uygun olabileceğini düşünüyorum. Kendi adıma bir futbol sever olarak. Ama anlıyorum bu arada. Eleştiriyi de anlıyorum. Sabri Bey'in düşündüğü noktayı da anlıyorum. Bu arada en ünlü Müslümanları konuşurken çok iyi bir örnek geldi. Muhammed Ali saymamız tabii ki gerekir bu arada. %100. Yani Muhammed Ali'dir herhalde ya. Ama ya yani bilmiyorum. Yani kesin Muhammed Ali diyeceğim. Salah'tan daha ünlü Muhammed Ali. Ama hani birçok şey var. Frederic Canute demiş bir dinleyicimiz. Sevilla 2008 Malili demiş. Aa, iyi futbolcuydu ya. Çok iyi futbolcuydu. Canute'yi bayağı beğenirdim ya zamanında. O takımda şeyi hatırlıyorum. İşte Palop'tu kaleci. Solda şey oynuyordu. Ya sarışın uzun saçlı, unuttum adamı. Diego Capel oynuyordu. Çok güzel takımdı ya. İşte şey Ramos. Ramos orada mıydı? Yok, Dani Alves oynuyordu sağ bekte. Ramos gitmişti o zaman. Bir öncesinde Ramos vardı. Sonra Dani Alves vardı. Seydou Keita vardı ortada. Çok güzel takımdı ya. Keyifli bir Sevilla takımıydı. Keşke Sevilla'da şu anda iyi olsa ya. Bu arada hani hakikaten çok kötü yönetiliyor. Şimdi Sergio Ramos aldı bu arada kulübü.

0: Ramos Sevilla'nın sahibi oldu. Yani çok enteresan da bir hikayedir. Bir futbolcu yani yetiştiği kulübü aslında satın almış gibi bir şey oldu. Umarım iyi olur yani. Bilmiyorum, Sevilla iyi de bir futbol şehri. Hatta gittim gördüm de futbol ile alakalı değil, hakikaten İspanya'da bulunduğum yaşadığım yıllarda gidip orada gördüğümde gerçekten çok beğendiğim farklı bir kültürü olan güzel bir yer Sevilla. Çok sıcak ama abi, yani Ağustos, Temmuz, işte Haziran gidilmez abi. Yani eğer bir imkanı olan bir yere gidecekse, hani eğer Sevilla'ya gidiyorsanız diyelim, abi yazın gidilmez yani. Böyle bir sıcak yok. Yani ülkemizde birçok yeri gezmişimdir. Ben görmedim böyle bir sıcak. Yani sokakta üstümü çıkarmak durumunda kaldığım zor anlar yaşadım. Şeyler yaşandı, onu da söyleyeyim. Evet, bakıyorum bir dinleyicimiz demiş ki Dembaba, Hagi, Drogba. Çok fazla aslında Süper Lig'e gelen yıldız var. Yani Salah'tan daha iyi olabilir demiş. Ya bilmiyorum, tabii ki bunlar şey sorular. Yani biraz nasıl diyeyim? Ben burada doğru bir şey söylediğimi iddia etmiyorum. Bu dinleyicinin tabii ki bambaşka fikirleri olacak. Her fikre de çok saygı duyuyoruz. Bana göre yani, ben bilmiyorum, birçok kişi de Eto'yu bir saymaz. Yani mevkisine göre biraz değerlendirdik. Yoksa mevkisinin en iyi oyuncusu Roberto Carlos'u, onu köşeye bıraktık. Onu köşeye koyduk ama şey, ya ben en çok Eto'yu beğeniyordum sanki ya. Biraz hani burada fikrim öyle yani. Drogba mı daha büyük isimdir, Eto mudur? Mesela bu da çok iyi bir soru mesela. Salah mı daha büyük? Ya Dembaba bence burada yok bu arada. Dembaba iyi futbolcuydu da hani hiç buranın adamı değil. Ama yani işte Hacı'yı saymış bir dinleyicimiz. Ya Hacı, Alex, işte bu tarz, bunlar da çok çok büyük kariyerler ama abi bilmiyorum ya. Hacı da bu arada çok net olabilir. Ama bilmiyorum ya. Bence Eto'dur ya. Ya Türkiye'deki verimi konuşmuyoruz. Onu zaten anladınız. Konu o değil. Yoksa Türkiye'deki verim konuşuyorsak Alex'le Hacı'yı konuşacağız. Yani neyi konuşacağız başka? Ama FB çeyrekte elenmişti yazmış bir dinleyicimiz. Chelsea elendiği sene. Aynen. Sevilla Endülüs şehridir. İslam medeniyetidir aynı zamanda demiş. Çok güzel bir bilgi aktarmış. Ya çok fazla hakikaten şehrin havasından onu da alıyorsunuz. Yani o Endülüs bölgesinde özellikle dolaştığınız her vakitte o İslam esintilerini her zaman alırsınız. Bambaşka bir zaten biraz da sanat diyelim. Biraz da bunları da konuşalım. Çok çok güzel yani. Hakikaten yeme içme de çok güzel ya. Ya yine yeme içme konusuna girmeyeceğim. Sonra acıkıyorum. Yayında da zorlanıyorum. Yani son yarım saatte gidip de şimdi yemek konusuna girersek dünkü gibi mahvolduk dünya. Mahvolduk yayında. Yani en son pidemide konuşuluyordu. Yani neyse, hadi ben reklama gideyim, araya gideyim, biraz dinlenelim. Yani onları konuşunca çünkü iş çok kayıyor. Çok şımarabiliyoruz. Neyse, biz güzel bir şekilde, normal bir şekilde yayınımızı yapalım. Bu arada bütün dinleyicilerimize çok çok teşekkür ederim. Yani tek tek isim de okuyacağım bu arada. Ondan sonra araya giderim. Akın Bey'e teşekkürler. Şöyle bakayım. Yunus Bey'e teşekkür ediyorum. Şöyle bakıyorum. Ufuk Bey, çok çok sağ olun mesaj gönderdiğiniz için. Bir mesaj var. Ama bu mesajın yani yazan kişiyi göremediğim için ismini okuyamıyorum. Kendisine de sevgilerimizi iletelim. Hatta şu mesajı atan kişiyi de söyleyelim. Abi, sırf Fenerbahçe'yi yenmek için de Muhammed Salah alınmaz diye birazcık ortalığı kızıştırma mesajını atan saygıdeğer dinleyicimize de sevgilerimizi iletelim bir kez daha. Şöyle bakıyorum. Sabri Bey'e bir kez daha teşekkür edelim. Mehmet Bey zaten bizden. Mehmet Bey'le artık ahbap olduk. O yüzden Mehmet Bey'i size de söylüyorum Mehmet Bey. Conan isimli bir dinleyicimiz de yazmış. Can kardeş. Can kardeş biraz araya gitsin ya. Biraz soluklansın. Bir de sonra tabii ki biraz da Beşiktaş konuşalım. Emre Eren'le şöyle bir güzel bir sohbet edelim, olur mu?
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.
3: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9 artı 1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
2: Reklam bitti.
4: Radyo Gol.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
4: Fenerbahçe savunma hattına Premier Lig tecrübesi ekledi. Sarı lacivertler Manchester City'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake transferini açıkladı. Peki Ake kimdir? Kariyerinde hangi yollardan geçti ve Fenerbahçe'ye ne katabilir? Nathan Ake'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 18 Şubat 1995'te Hollanda'nın Lahey şehrinde dünyaya gelen Ake, futbola henüz 6 yaşındayken yerel kulüplerden Wilhelmus'ta başladı. Daha sonra ADO Den Haag altyapısına geçen oyuncu 12 yaşında Feyenoord Akademisi'ne katıldı. Burada gösterdiği performansla Hollanda'nın dikkat çeken genç savunmacılarından biri haline geldi. Ake'nin kariyerindeki ilk büyük kırılma ise 16 yaşında yaşandı. Feyenoord altyapısında forma giyerken Chelsea scoutlarının radarına giren Hollandalı oyuncu 2011 yılında İngiltere'ye taşındı ve Chelsea Akademisi'ne katıldı. Genç yaşta ülkesinden ayrılması onun profesyonel karakterinin erken gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Chelsea'de A takıma yükselse de düzenli forma şansı bulmak kolay olmadı. Bu yüzden kariyerinin ilk döneminde kiralık olarak tecrübe kazandı. Önce Reading'e ardından Watford'a giden Ake asıl çıkışını Watford formasıyla yaptı. 15-16 sezonunda gösterdiği performansla kulübün yılın genç oyuncusu seçildi ve Premier Lig vitrinine güçlü bir giriş yaptı. Watford performansının ardından Bournemouth dönemi başladı. Önce kiralık olarak gittiği Bournemouth'ta kısa sürede güven kazanan Ake 2017'de Chelsea'den yaklaşık 22.800.000 euro bonservisle transfer edildi. Düzenli forma giydi, Premier Lig temposuna tamamen alıştı ve küme düşen bir takımda bile bireysel kalitesiyle büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Ve performansının karşılığını 2020 yazında almıştı. Manchester City, Nathan Ake için 41 milyon sterlin ödedi. Pep Guardiola'nın takımına katılan Hollandalı savunmacı, City'de klasik bir stoperden fazlasına dönüştü. Sol ayaklı olması, topu oyuna sakin sokması ve hem stoper hem sol bek oynayabilmesi onu Guardiola'nın sisteminde değerli bir joker haline getirdi. Manchester City formasıyla Premier Lig şampiyonlukları, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası gibi büyük başarıların parçası olan Ake, Hollanda milli takımında da 60'ın üzerinde maça çıktı. Euro 2020, Euro 2024 ve Dünya Kupası gibi turnuvalarda forma giyerek uluslararası seviyede de önemli bir tecrübe kazandı. Peki Ake nasıl bir oyuncu? En güçlü tarafı savunmadaki esnekliği. Hızlı, pozisyon bilgisi yüksek, birebirlerde sabırlı kalan ve sol ayağıyla geriden oyun kurabilen bir savunmacı. 1.80 boyunda olmasına rağmen zamanlaması sayesinde hava toplarında da etkili olabiliyor. Fenerbahçe açısından dikkat edilmesi gereken en önemli başlıksa fiziksel devamlılık. Ake kariyeri boyunca zaman zaman kas sakatlıkları ve ayak problemleriyle uğraştı. 2025 yılında sol ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat olması da bu dosyada öne çıkan detaylardan biri. Yine de sağlıklı kaldığında Nathan Ake Fenerbahçe savunmasına seviye atlatabilecek bir profil. Sarı lacivertliler Premier Lig görmüş, Manchester City sisteminden geçmiş, büyük maç tecrübesi olan ve birden fazla pozisyonda kullanılabilen önemli bir savunmacıyı kadrosuna kattı. Peki sizce Fenerbahçe'nin savunma hattındaki problemleri çözülebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.

0: Evet, programımızın da son bölümüne geldik. Son bölümde de çok değerli abimiz, çok sevdiğimiz abimiz Emre Eren bizlerle beraber. Emre abi hoş geldin.
1: Merhaba Can, iyi yayınlar diliyorum güzel kardeşim.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Abi tabii ki birazcık programın ilk bölümünde Galatasaray-Fenerbahçe biraz serbest çağrışım gibi program oldu. Sonra Salah gündemiyle Trabzonspor üzerinden aslında bir yarım saattir yayınımızı şekillendiriyorduk. Ama Salah penceresine de bir Beşiktaş tarafından da Emre Eren'le bir bakmak istiyorum açıkçası. Yani şu anda çok sıcak haberler var. Yani Trabzonspor'a geldi diyebileceğimiz boyutlara ulaştı belki de bu iş ama Beşiktaş'ın şu anda herhangi gibi bir durumu var mı? Beşiktaş'a mı gelecek? Yani bir transfer çalımı hikayesi çıkacak mı buradan? Emre abi en azından bunu bir senden duymak isteriz abi.
1: Ya tabii ki bu menajer oyunlarını Türkiye'deki tüm kulüplerimiz biliyor. Orada fiyat yükseltmek için her türlü enstrümanı ortaya koymaya çalışıyorlar ama şunu söylemek istiyorum. Salah'ın eşi bir kere

0: Kesinlikle Türkiye'de Salah'ın oynamasını çok istiyor. O yüzden ilk teklifi Beşiktaş vermişti hatırlayacak olursan. Sayın Başkan Serdar Adalı ve yönetimi vermiş olduğu teklifin arkasında kaldılar. Ve o teklifin üzerine kesinlikle bir iyileştirme düşünmediler. Trabzonspor söylemleri arkasından ben Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun içerisinde bir arkadaşımızı aradım dün. Dedim ki böyle bir gerçeklik var mı? O da dedi ki kesinlikle böyle bir şey yok. Bizim böyle bir iddiamız yok, ilgimiz yok. Sadece görüşülmüş bir durum olabilir ama başkan tarafından. Ama Trabzonspor'un herhangi bir teklifi yok. Çünkü Trabzonspor'da hatırlayacak olursan Onaşu'nun 2 milyon euro aldığı bir yerde 17 milyon euro alması Salah'ın biraz sıkıntı yaratabilir takım içerisindeki o huzursuzluk anlamında. Trabzonspor'da bu konuda zaten çok aidiyeti yüksek bir kulüp haline geldi. Yani önemli oyuncuları bir aile birliği içerisinde çok doğru bir oyunla ortaya koymaya çalışan bir performansları var teknik direktörleriyle birlikte. Ben çok fazla Trabzonspor tarafında olacağını düşünenlerden değilim. Onu açık ve net söyleyeyim. Yani Türkiye'de bir takım tercih edecekse Salah bence bu Beşiktaş olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hem camianın büyüklüğüyle, tabii ki Trabzonspor camiası da çok büyük bir camiadır ama taraftar sayısına baktığınız zaman Beşiktaş'ın taraftar sayısı Trabzonspor'un taraftar sayısından çok daha fazladır Türkiye genelinde.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden Muhammed Salah'ın böyle bir tercihte bulunmasını bekliyoruz. Tabii ki Önder Özen'in konuşmalarından sonra yani askıya aldık söylemleri vardı Salah'la ilgili ama çıkmadıkça yandan da ümit kesilmez. Ben halen Salah'ın Beşiktaş kısmına daha yakın olduğunu düşünüyorum. Tabii Beşiktaş'ta bir Salah birlikteliği yaşanırsa ki bundan sonraki dönemde de başkanın çok ısrarla ve yönetim kurulunun ve teknik direktörün ısrarla bir sörlot isteği var. Oraya bir teklifte bulunmak istiyorlar bu hafta içerisinde. 30 milyon euroluk bonservisini düşürmeye çalışıyorlar. Böyle bir ikili birliktelik olursa yani düşünebiliyor musun? Bir tarafta Salah, bir tarafta Trossard, ön tarafta Sörloth, arkasında Orkun Kökçü. Yani Beşiktaş bambaşka bir hikaye, bambaşka bir hikaye yazabilir. Ama tabii ki şunu da düşünmek lazım. Bazen takımları yaparken o egolara da dikkat etmek lazım. Yani çok büyük egolu oyuncuların birbiriyle olan uyumları nasıl olacak? Beşiktaş aidiyeti yüksek bir kulüptür. Taraftar anlamında da herkese kucak açan bir taraftar görüntüsü vardır ama hani biraz bu egoları da tatmin etmek çok kolay olur mu? O biraz bende soru işareti ama bu teknik direktör oyununa, bu ön alan baskılı oyununa karşılık verebilecek bu transferler Beşiktaş'ta çok ciddi bir etki yaratacağını düşünenlerdenim Can. Onu söyleyeyim.
1: Ya katılırım yani bu arada bir futbol sever olarak yani İstanbul'da yaşayan bir futbol sever olarak ben de Salah'ın Beşiktaş'a gelmesini tercih ederim. Çünkü daha rahat bir şekilde izlemeye yani gidebilirim adamı yani. O yüzden de
0: değil
1: bir...
0: Değil mi Can yani bir maçta tabii izlemek canım istersin değil mi?
1: Tabii
0: yani
1: canım abi önümüzü ilikleriz. Önümüzü ilikleriz. Dakika skoru Berk'e rica ederiz derim ki yani Berk bir maçtan abi idare et. Ben bir Beşiktaş'ta da bir dünya gözüyle çıplak gözle Salah'ı izlemek isterim derim yani. O şekilde bir tasarrufumuz olur. Abi şunu da sormak istiyorum. Şimdi Sörloth isminden tabii ki konuşuyoruz ama Sörloth'un yani çok yüksek maaş beklentisi mi var? Yani hep böyle 15 milyon euro gibi cümleler okuyorum.
0: Yok,
1: bu gerçek mi yani?
0: Maaş
1: gerçekten
0: beklentisi yok, hayır. 8-10 bandında bir maaş beklentisi olduğunu biliyorum Sörloth'un. Yani bunu da Beşiktaş'ın karşılayabileceği imkanlarının olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bonservisi 30 milyon olursa maliyeti de bir yıllık maliyeti de 8-10 arası bir rakam olursa toplamda 40 milyon euro bir maliyeti olmuş olur. O da Beşiktaş camiasını biraz sıkıntıya sokar mı? Sokar. Onu söyleyeyim. Orada bir indirime gitmek istiyorlar. İşte projeleri anlatmak istiyorlar. Teknik direktörün oynattığı oyunu anlatmak istiyorlar. Oyunun 3. bölgede oynanması Sörloth adına büyük bir avantaj olabilir. Çünkü gol yollarını da çok etkili ve çok deneyimli bir santroforun bu 3. bölge oyununa karşılık verebileceğini düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim. Tabii öncelikle projeyi doğru anlatmak lazım. Beşiktaş doğru yolda. Hatırlayacak olursan Midtjylland maçından sonra da seninle birlikte konuşmuştuk. Beşiktaş önemli oyun oynuyor ama tabii dikkat edilmesi gereken bazı nüanslar var. Bu oyunu oynamak çok kolay bir hadise değil. Yani ön alan baskısını çok doğru yapabilmek, dakikalarca yapabilmek ve maçın geneline yayabilmek ve arkasında çok değerli oyunculara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın. Yani tamamlayıcı özellikle en az 4 tane 5 tane oyuncunun olması lazım ki o temponun bitiminde oyuncular tekrar o tempoya karşılık versinler. Kolay bir oyun değil Beşiktaş oyunu. Ama teknik direktörüyle birlikte bence umut saçıyor. Heyecan noktasını biraz daha yukarıya çekiyor. Beşiktaşlılar da bu konudan son derece mutlu. Ben
1: çok,
0: öyle düşünüyorum.
1: Çok katılırım Emre abi. Yani açıkçası şöyle bir şey söylemek isterim. İlk Midtjylland maçında yayına girerken dedim ki ona belki hani sıkıcı bir maç mı olacak diye böyle bir yayına girdim. Bir baktım Beşiktaş cıvıl cıvıl. İkinci maça geldiğimde zaten çok heyecanlıydım. Yani o gün yayına geldiğim zaman çünkü güzel bir şey izleyeceğimi biliyordum. Yani Vincenzo Italiano'nun yarattığı bu güzel şey bizim de takdirimizi kazandı. Biz de işimizi, mesleğimizi daha keyifli bir halde yapabilmemiz sağladı diyelim. Abi Emre abi sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani Emre Eren'e göre soruyorum. Bunu iddia edilen isimler noktasında soracağım. Emre Eren'in futbol aklına ben her zaman çok güvenirim ki dinleyicilerimize bir kez daha söyleyelim. Emre Eren'e göre ideal Vincenzo Italiano oyunundaki forvet oyuncusu kimdir? Sörloth mudur? Vlahovic midir? Ve nedendir? Yani teknik becerileri, kabiliyetleri bu oyuncuların tabii ki göz önünde bulundurulduğu vakitte saha içinde hangisini Beşiktaş taraftarı izlediğinde işte o Mario Gomez etkisi dediğimiz o hissiyatı alabilir veyahut da daha bile iyisini mi görebilir diye sormak isterim Emre abi sana.
0: Tabii ki Sörloth'tur. Çünkü Sörloth'a oyunu getirirseniz 18'in içinde sağdan soldan etkili bir şekilde getirirseniz Sörloth'un gol vuruşları çok değerli ve önemlidir. Bunu gördük. Atletico Madrid takımında yıllardır bunu yaşıyor izleyiciler. Ama Vlahovic oyuncusu da o da enteresan bir oyuncu. O da Juventus'ta alan bulduğu zaman o alanı çok doğru değerlendirebilip o tek vuruşları çok doğru yapabilen bir santrafor görüntüsünde ama hani bana soracak olursan Vlahovic mi Sörloth mu dersen Sörloth derim. Çünkü Sörloth o kapalı alanı açmaya çalışan o dörtlü savunmanın o dengesini çok rahat bozabilen sağdan geldiği zaman hem hava hakimiyetiyle hem tek vuruş özelliğiyle Beşiktaş'ı ön plana çıkartabilecek bir santrafor olarak görüyorum ama Vlahovic olursa da hayır demem ama Sörloth'un biraz daha Beşiktaş'a gol anlamında, gol katkısı anlamında çok daha önemli işler yapabileceğini düşünüyorum. Onu söylemek istiyorum.
1: Peki Emre abi biraz da tabii ki hep ileri attı konuştuk. İleri attı tabii ki Trossard'ı çok fazla konuşamadık şu anda tabii ki ama göreceğiz. Hepimiz de heyecanlıyız bu arada. Ben de bir futbol sever olarak hatta bir Arsenal'li olarak çok çok heyecanlıyım Trossard'ı Türkiye'de izleyeceğimiz için. Abi orta sahaya biraz dönmek istiyorum. Yani Orkun şu anda şu sorular her zaman ya da şunlar hep konuşuluyor. Şu anda yerli en iyi orta saha oyuncusu kesin Orkun deniyor ki katılırım bu cümleye bu arada. Ama şunu soracağım. Orkun'un yanında partneri dediğim Salih'in de yanında olabilir vesaire vesaire ama oraya Beşiktaş'ta bir isim konuşuluyor. Yani birisi alınılacağı sürekli var ama böyle net isim kim var? Hangi profil bir oyuncu aranıyor ve Emre Eren bize tabii ki bunu açıklarsa çok çok keyifleniriz abi.
0: Kesinlikle teknik direktör bir kere Vincenzo Italiano şunu istemiyor. 6-8-10 oyununu istemiyor. Yani 1-6-2-8'li oyun istiyor. Yani Orkun da ona karşılık verebilecek bir oyuncu.
1: Kesin.
0: Onun yanına çok değerli ve önemli oyuncular bakılıyor. İsim olarak net bir isim yok ama orada hocanın istediği oyunu iki yönlü oynayabilen yani %60 ofansif özelliği yüksek ama %40 da defansa da yardımcı olabilecek bir potansiyel oyuncusu bekleniyor Beşiktaş'ta. Bunu da ben Beşiktaş çok yakın zamanda teknik direktör ısrarıyla bu tarz bir oyuncuya yaklaşacağını düşünüyorum. Ama net bir bilgi var mı diye soracak olursam şu ana kadar o isim netleşmedi. Yani savunmada bir Chabot konuşuluyor. Bir Pereira konuşuluyor ama bu orta alanda o 8'e uygun yani 2 tane 8 oynayabilecek Orkun'la birlikte o oyuncunun sır gibi saklandığını önümüzdeki haftalar içerisinde de Beşiktaş bu müjdeyi taraftarına verebileceğini düşünüyorum. Salih'in performansı çok değerli ve önemli olacak 100. Bu sene. O 6'da o üçgenleri doğru yapabilecek. Oyunu ikinci bölgede çok rahat bir şekilde Beşiktaş'ın kontrolünde tutabilecek bir oyuncu olduğunu gördük. Bunların yanına önemli bir 8 daha ilave olursa Beşiktaş'ın enteresan bir hücum gücü olacağını düşünüyorum.
1: Emre abi şunu soracağım. Aslında biraz futbol gözüyle yorumlamanı isteyeceğim bir soru bu. Böyle bir iddia yok bu arada. Bir iddia ortaya atmıyoruz. Bir varsayım üzerinden hani profili tam olarak tanımlamak açısından bu soruyu soruyorum. Bunu bir kez daha altını çizeyim. Yani orta sahada Orkun'un yanındaki ideal partnerin biraz daha Gabriel Sara gibi bir oyuncu mu olması yoksa Jetson tarzı bir oyuncu mu olması? Yani daha dripling yapan bir oyuncu mu yoksa biraz daha ayağı temiz bir oyuncu mu? Beşiktaş gitmeye çalışacak o profil için diye sormaya çalışıyorum.
0: Bunu. Orada ayağı temiz bir oyuncuya gitmeye çalışacak çünkü Orkun sık sık cezaların işine girip orada 2'ye 1 hazırlayıp şut atabilecek potansiyele sahip bir oyuncu. Orada ayakları çok daha temiz ama oyunu iki yönlü oynayabilecek. Yani atletik özelliği yüksek olacak yani Olaytan gibi olacak fakat ayakları çok daha temiz olacak ki Olaytan Yani Beşiktaş'a oynamış olduğu iki tane maç var, Midtjylland maçları. Bence maçın kahramanlarından biri. Çok değerli ve önemli. İyi bir tamamlayıcı olabilir ama zaman zaman olay tam da forma giyecek Beşiktaş takımında. Ya bu özellikleri yüksek bir oyuncu. Ayakları çok temiz. Gabriel Sara tarzında ama oyunu, atletizmi yüksek, iki yön oynayabilecek bir oyuncu bakıyor teknik direktör.
1: Savunma hattında tabii ki demin de Emre abi Şaboy'u söyledin, Leo Pereira'yı söyledin ama savunma hattındaki Beşiktaş'ın merkez stoperlerinden bahsediyorum. Yani bir sezon başladığı vakitte Agbadu ve yeni transfer mi izleyeceğiz, yoksa bence Midtjylland maçlarında bana göre çok çok iyi gözüken Calo Emirhan ikilisi tarzında bu oyuncuların birinin yanına mı partner gelecek? Yani oradaki stoperdeki karmaşa demek istiyorum. Çünkü Agbadu gibi bir adam da var. Hep transferde iddiaları var tabii ki ortada. En temiz bilgi abi senden alırız da. O stopperdeki ikiliyi biz sezon başında nasıl göreceğiz gibi öngörüyorsun en azından abi.
0: Ya bizim düşüncemiz şöyleydi. Sağ stoper Agbadu, sol stoperde Pereira ya da Chabot gibi bir oyuncuydu. Öyle bir oyuncu bekleniyordu Beşiktaş'ta. Fakat tabii Agbadu'nun hazır dönmemesi, antrenman eksiğinin olması ve Jalon'un özellikle iki maçta da müthiş bir performans sergilemesi Jalon'un bir tık daha öne çıktığını gösteriyor bize. Jalon şu anda formayı almış pozisyonda ki hoca bu kadar formdayken Jalo'yu keseceğini düşünmüyorum ben. Yani bu iki maçta da Jalo ile devam edeceğini düşünüyorum ama zaman zaman problemler yaşandığı zaman mutlaka Agbadu bu takımın ilerleyen haftalarında mutlaka Beşiktaş'ın 11'inde olacağını da düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim. Ama baktığımız zaman şimdi hakkaniyet çok önemlidir futbolda. Hakkaniyeti biraz kaçırdığınız anda oradaki bütün sirkülasyonu bozabilirsiniz. Teknik direktör bu konuda çok hassas ve bu konuya çok doğru bakmaya çalışıyor. Son iki maçta oynanan performanstan yana Jalo ile ilgili çok performansının üstüne koyduğunu düşünenlerden hoca. O yüzden Jalo ile devam edecek ama lig uzun maraton. Avrupa'da çok maç var. Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş birkaç tane maç oynayacak elemelerden sonra. Yani o yüzden Beşiktaş'ın yaklaşık 50'ye 52'ye yakın bir maç potansiyeli olacak. Avrupa Ligi dahil. Büyük bir ihtimalle de bütün oyunculara şans gelecektir. O gün o formayı çok doğru değerlendiren oyuncular devam edecektir. Ama o pozisyon anlamında hata yapan oyuncular da dinlenecektir. Bence bu değişime de açık olması lazım Beşiktaş'ın. Çünkü 3 kulvarda yarışacağını düşünmek lazım.
1: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Sevgili Can, ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Çok sağ ol abi. Emre Eren bizlerle beraberdi, sağ olsun. Gerçekten çok sevdiğim bir abimdir kendisi de. Sohbet etmek her zaman çok çok büyük bir keyif kendisiyle. Kırmadığı ve geldiği için bir kez daha teşekkür ederim. Bülent Bey'in bir mesajı var, demiş ki Noah Lang'a 25'e çok diyeceksiniz ki adam gayet iyi oyuncu, Leo'ya 45 vereceksin. Bu nasıl futbol akıl diye aslında bir sitem. Ya şöyle bir şey söyleyeyim, bu arada ben de hakkı teslim edilmeyen oyuncuların arasında Noah Lang'ın da olduğunu düşünüyorum. Noah Lang Galatasaray kariyeri konusunda şimdi o kadar fazla aslında yıldız, süper yıldız isimler konuşuluyor ki. Yani Noah Lang'ın da ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu hiç biz konuşamaz hale geldik. Yani Noah Lang mı? Gelmesin abi falan diyecek hale geldik. Yani bilmiyorum, ben şu anda Noah Lang'ın hem kenar hem merkezde 10 numara gibi bir profilde de oynayabilmesini de varsayarsam birçok takımın çok fazla istemesini bekliyordum. Yani eğer Galatasaray anlaşmayacaksa, ki olabilir, futbol aklı olarak tercih edilmemiş de olabilir. Abi Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin gündemine nasıl gelmiyor bu oyuncu? Bayağı şaşırıyorum ya bu konuya. Çok özel beğendiğim oyunculardan bir tanesidir. Ki Napoli'de dikiş de tutmadı adam. Yani geldi ilk ki ben onu Brüj döneminden hatırlarım. Brüj döneminde bir Şampiyonlar Ligi maçı vardı. Çok evvelinde, yani bir 4-5 sene evvelden bahsediyorum. Adamı izlediğime inanamamıştım. Yani bu ne kadar yetenekli bir adam dedim ve herhalde en iyi şey olacak, yani en iyi adamlardan bir tanesi olacak diye düşünmüştüm. O günkü gözüm bir maçlı adamı aşırı yüceltmiştim. Sonra baktım hani bayağı sosyal medyada da yankı buldu, yani dış basından okudum. Sonra biraz dış basındaki insanların bu adam hakkında neler yorumladığını dinledim ki adamı Neymar'a benzetmişlerdi bu arada o dönem için. Bence hiç benzemiyor bu arada şu anda aktif oynadığı oyun Noah Lang'ın Neymar'a, ama yine de ya o dönem için bunlar bile yazıldı yani. Dış basında bunlar konuşuldu.
2: insanlar bunları istişare etmeye başladılar. Daha sonrasında Türkiye'ye geleceği için çok heyecanlıydım. Çünkü Napoli'de dikiş tutmayabilirsiniz. Çünkü Napoli farklı bir iklim. Şöyle bir iklimden bahsedelim. Baskının çok çok yüksek olduğu bir ortam. Yani Türkiye'de tabii ki çok büyük baskı var. Ama Türkiye'de güven var. Türkiye güvenli bir yer abicim. Yani Napoli'de kendi futbolcusu Kvaratskhelia anlatıyor yani burada zamanında Napoli'de oynarken. Ya benim bir tane arabam vardı, spor arabam. Spor arabam çalındı. İşte F marka, İtalya'nın en meşhur araba markasının küçük modelini kullanmak durumunda kaldım ve tesislere bununla gidiyordum artık. Yani bu şekilde hareket etmek durumundaydım diye açıklamalar olan bir yerden bahsediyorsunuz. Her oyuncu her yerde dikiş tutmayabilir ki Napoli'de dikiş tutması da bir oyuncunun tabii ki belli başlı etmenlerden dolayı da bazen de mümkün olmayabiliyor. O yüzden Lang bence hakkı hiç teslim edilmeyen adamlardan bir tanesi. Bayağı da beğendiğim bir isim olduğunu söyleyeyim. Ali Berkol yazmıştı. Ali Berkol da çok sevdiğim bir arkadaşım. Hatta beraber Türkiye-Paraguay maçında Amerika'da kendisiyle beraberdik. Buradan Ali'ye de selam olsun. İşte arada bir sohbet ediyorduk. Abi güzel konuşuyorsun, iyi konuşuyorsun da yani bir Barış'a gelen transfer teklifleri hakkında lütfen kendi yorumummuş gibi benim yorumumu yapar mısın dedi. Yaparım abi dedim ben de. Ama dedim hani programda konuk alacağımız ya da konunun olduğu sırada bunu yapamam dedim. Tamam dedi falan. Neyse bu da benim sohbetim olsun onunla. Ali'ye dedim ki, Ali dedi ki bana işte Galatasaray taraftarı Ali bu arada. Çok koyu bir Galatasaray taraftarı. Barış Alper'in satılması teklif dahil edilemez dedi. Bunu da tabii ki yayının son bölümünde iletmek durumunda kaldım. Sevgili dostuma biraz iltimas geçtim. Çünkü bak bir dinleyicimiz daha yazmış onun da mesajına. Hemen dönelim. Yunus Bey'e sevgilerimizi iletelim hatta. Orkun konusunda bizim sosyal medya yorumcuları komedi demiş. Türkiye'de en iyi yerli orta saha deniliyor. Orkun'dan başka yerli orta saha yok ki demiş. Doğru, doğru. Güzel, güzel. Ama işte birazcık da o cümleyi kurarken işte bazı şeylerden yararlanıyoruz işte. Aslında cümle yanlış değil ama örnek doğru. Yerli orta saha var tabii de Orkun kadar yok yani. Ama anladım ben demek istediğiniz şey. Yani dört büyüklerde orta saha hepsi yabancı oynuyor abi doğru. Bilmiyorum ya ben Orkun'u bayağı beğeniyorum. Yani aktif en formda Türk oyuncu da olabilir Orkun. Şu anda yani inanılmaz başladı ve geçtiğimiz sezon Aralık ayından sonra yani 2026'nın en formda yerli futbolcusu Orkun cümlesini kurabilirim. Daha hani olayı büyüteyim. Ya Aralık ayına kadar tabii ki istatistikler birazcık da oyuncuyu da etkiliyordu. Hatta kendi açıklaması var yani. Şeytanın bacağını kırmak istiyorum diyor adam yani ve yani bir attı, bir açıldı ve öyle gitti yani. Sadece gol asisti geçtim. Yani oyun içinde Orkun iyi bir karakter ve size sonuç olarak öndeki 3 tane oyuncunun arkasında gerçekten tabelada yapabilmesiyle ayak meziyetlerinin iyi olmasıyla da hele hele böyle bir kural da varken bence bayağı değerli parça haline geldi Orkun Kökçü. Başarılarının da devamını dileyelim. Hatta ve hatta şunu da ekleyelim. Sayın Montella'ya buradan sevgilerimi iletmek isterim. Ben çok severim bu arada. Çok da desteklediğim bir teknik adamdır bu arada. Bunu da söyleyeyim. Bütün başarısızlığa rağmen kendisini çok çok desteklediğimi de bir kez daha vurgulamak isterim. Hocam biraz daha Orkun'u. Biraz daha Orkun'u oynatalım. Hoş olur gibi geliyor ya. Hoş olur. Bak Yunus Akgün'ü de biraz daha fazla kullanalım. Bana göre bu tabii ki. Tabii ben teknik direktör değilim. Ne haddime. Ama bilmiyorum. Ben bir taraftar olarak yani kendime göre de yorumlarım bunlar. Orkun'da Yunus'u biraz daha fazla görmek istiyorum milli takımda. Daha büyük rollerde görmek istiyorum demek istiyorum. Peki. Çok konuştuk. Çok gevezelik yaptık. Tabii ki bütün dinleyicilerimize sevgilerimizi iletelim her şeyden önce. Tüm konuklarımıza da teşekkür edelim. Yani ilk bir saatte aslında böyle celalli bir şekilde programa girmiştim. İçimdekilerin hepsini attım size. Hepsini anlattım. Yani biraz taraftar eleştirisi yapmak istedim. Çünkü her şeyi eleştiriyoruz ya. Biraz da taraftar eleştirelim istedim. Yani taraftarlar tabii ki herkesi katarak söylemiyorum ama taraftarlar takımına yarar sağlamalıdır demek istiyorum. Yani aslında buradaki oradaki tüm eleştirim, oradaki tüm yükselişlerimin sebebi de taraftar takımına yarar sağlamalıdır düşüncemden dolayı olduğunu da söyleyeyim. Bana katlandığınız için çok çok teşekkür ediyorum bu arada. Çok sağ olun. Gerçekten çok çok da lafı uzattım. Neyse zaten mutlaka yani ilerleyen saatlerde de görüşürüz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Galatasaray'da her sene bir orta saha gündemi yaşanıyor. Kaç senedir bak. Yani bunun sebebi sadece günü kurtarma operasyonlarına gidilmiş olması değil. O da var da. Aynı zamanda şu, oynanmak istenen oyunun handikapları her sene Şampiyonlar Ligi, yani öyle bir platformda görünüyor. Aslında bu bakıldığı zaman iyi de bir şey. Niye? Çünkü Süper Lig'de bir serap var ya, hani o seraba kapılıp eksiklikleri görmezden de gelmiyor oluyorsun. Şimdi orta sahada Galatasaray'da sürekli kapatılması gereken bir eksiklik çıktı kaç senedir. Çünkü Galatasaray'ın o pres oyunu, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde atıyorum Modo gibi maçlarda, hani orada oynadığı oyun, iki tane 6-8 oynayan ve bunu iyi seviyede yapabilecek oyuncu bunu mecbur kılıyor. Ama Galatasaray'ın orta saha rotasyonuna baktığımızda, işte İlkay, Sara, defansif orta saha bir kenara dursun. Zaman zaman Osimhen'in yanına kadar gelip konumlanan oyuncular olduğu için bütün bir sezonu yükü kim çekti? Torreira çekti, Lemina çıktı, onların sırtına bindi. Şimdi bu durumda ikisinden birinin zaman zaman da olsa performans düşüklüğüne, hatta sakatlığına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın kesinlikle 6-8 numara oynayabilen, dinamizminden çok şüphe duyulmayacak. Yani arkayı biraz da süperan oyunculardan bir alabilmesi lazım. Yani böyle bir oyuncuya gidebilmesi lazımdı. Bu anlamda genç ama bu görevleri Premier Lig seviyesinde farklı takımlarda gerçekleştirmiş bir futbolcuya gidildi. Yani Leslie hamlesi, hani sadece bu bakımdan bakılsa bile bence profil olarak uygun.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
2: Herkese merhabalar sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Pazar günün bir klasiği olan Kazandıran Saatler'de yine sizlerle birlikteyiz. Günün öne çıkan maçlarını analiz edeceğiz. Öne çıkan yorumlarını sizlere ileteceğiz. Hangi kuponlar kazandırır, biraz onları konuşacağız. Yine sizlerin de varsa sormak istediğiniz maç veya maçlar, görüş almak istediğiniz kuponlar, lütfen bizlere 0212 273 10 numaralı WhatsApp hattından yazın, değerlendirelim. Bugün sevgili konuğum Metin Atakan'la birlikte 14-16 saatleri arasında günün öne çıkan bütün maçlarını konuşmaya çalışacağız. Sizin de varsa özellikle merak ettiğiniz maçlar bize yazabilirsiniz. Sevgili Metin Atakan, hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Merhabalar Fehmi Bey. İyi pazarlar diliyorum herkese, dinleyicilerimize, sizlere. Avrupa Ligleri başlıyor tabii ki. Yeni sezonun heyecanı. Mutluyuz. Evet.
2: Yavaş yavaş ligler aramıza katılacak. Hatta ya bazıları katıldı. Danimarka ikinci haftasını yapıyor. İsviçre yine aynı şekilde ikinci haftasını yapıyor. İskoçya, Avusturya geldi. Haftaya Hollanda aramıza katılacak, yanlış hatırlamıyorsam. Böyle Ağustos ayı, o güzel ay geldi diyebiliriz artık. Güzel bir futbol sezonu tekrar açacağız. Bugün de bazı öne çıkan maçlar var. Yine şöyle bir bakıyorum, 15 seansında bir sürü maç var canlıya gelecek ve açıkçası yayın saatimize denk gelen canlı maçları özel bir seviyoruz sevgili Radyo Gol dinleyenleriyle birlikte. Bugün de yine canlı tahminlerimiz elbette ki olacak ama hazır 15'te başlayacak maçlar demişken Danimarka Ligi ile dilerseniz bir başlayalım bültene. Danimarka Ligi'nde bugün sahaya Midtjylland Horsens maçıyla başlayacak. Sahaya çıkıyor Midtjylland diyecektim. Affedersiniz. Midtjylland Horsens maçını göreceğiz. Nordsjælland Renders maçı, yine 15 seansının iki güzel maçı. Bakalım buradan neler alabiliriz. Midtjylland takımına şöyle bir baktığımızda Beşiktaş'a elendi. Her iki maçta da kırmızı kart görmesi benim açımdan çok dikkat çekici bir istatistikti açıkçası. O noktada da Beşiktaş gerekeni yaptı ve temsilcimiz bir üst tura çıktı. Midtjylland takımı sahada çok fazla sırıtmadı aslında. Oyun olarak da çok zayıf bir Midtjylland var diyemeyiz. Bu maçta elenmenin üzüntüsünü mü baz alalım, yoksa elenme sonrası reaksiyonu mu baz alalım? Sizin perspektifinizde neler var bu maçla ilgili, Midtjylland maçıyla ilgili sevgili Metin Atakan?
3: Tabii ki Midtjylland yıllardır, bilhassa son dönemde organizasyonu olan bir ekip olduğu için ön plana çıktı. Yetiştirici kimliğiyle genç oyunculara yaptığı yatırım, oyuncuları geliştirip sonrasında transfer pazarında iyi fiyatlara satabilmeleri ön plana çıkardı bu takımı. Beşiktaş karşısında da maçlar öncesinde yerli otoriteler dahil olmak üzere Michelant'ı daha ön planda görüyorlardı. Beşiktaş tabii daha hazır bir ekip, Beşiktaş'tan daha hazır bir ekip olarak değerlendiriliyordu ama temsilcimiz hem ülke puanına ciddi katkıda bulundu. İki maçta da rakibini yenmeyi başardı. Gol değmedi. Tabii ülkesinde ağır eleştiriler aldığını basından takip ediyoruz Michelant'ın. Beşiktaş'ın bu derece üstün oynayarak Michelant'ı elemiş olması onlar için de bir soğuk duş etkisi yarattı anladığım kadarıyla.
2: Evet.
3: Horsens takımı da lige gittikçe eskiden ligde mücadele eden bir ekipti ama küme düşmüşlerdi. Michelant'ın bu maçta bir reaksiyon vereceğini düşünüyorum Fehmi Bey. Benim kanaatim o yönde. İzledik takım, bu takımın kapasitesi de yüksek bir takım. Tabii ki Beşiktaş'ta yeni sezonun heyecanı, yeni bir futbol yapılanması var Sayın Önder Özen'in önderliğinde. Haliyle kadrosunu da değerlendirdiğimiz zaman tecrübeli oyuncuların da Michelant'ta bulunduğunu biliyoruz. Christiansen Roma'dan biliyoruz, Lille'den biliyoruz. Erlich yıllarca Serie A'da stoperlik yaptı, üst düzeyde. En son evet. Sassuolo'da oynuyordu. Hamburg keza öyle iyi bir oyuncu. Trabzonspor'un peşinde olduğu Dario Osorio'yu izledik. Şile milli takımının da oyuncusu. Son derece kaliteli bir oyuncu olduğunu, ciddi çıkış yapma ihtimali, üst düzey takımlarda oynama ihtimali var. Ciddi bir bonservis bedeli istiyorlar. Trabzonspor alabilir mi bilmiyorum ama Dubkov'un yerini fazlasıyla dolduracağını düşünüyorum. Bravo keza Kolombiyalı oyuncu. O da iyi bir oyuncu. Blink'te bilinen bir oyuncu. Premiership'te de biliyoruz. Napoli'ye gitti, tutturamadı. Napoli'nin orta saha rotasyonu çok geniş bir rotasyon. Nice isimler ya pozisyonunu kaybediyor. McTominay bile sol kanada çekilmek durumunda kaldı. Napoli'de oynayamadı ama o da iyi bir oyuncudur. Beşiktaş'ı zorlayan oyunculardan birisi olmuştu. Franco Ligno santraforları Galatasaray'ın gündeminde olan bir oyuncu. Hele ki bir sol ayağın dışıyla yaptığı direkten dönen bir pozisyon vardı. Evet. O pozisyonda kalitesini gösterdi. O oyuncuya büyük yatırım istiyorlar ama 30 milyon euro gibi bir rakam istiyorlar. O da çok ciddi transfer yapacağı belli bir oyuncu. Etin öyle. İyi oyuncu. Emelfi'ye keza öyle. Maçlarda da Beşiktaş maçlarında da istatistikler anlamında da 17'ye 4 gibi bir şut istatistiği vardı. Bizim Michelant'ın 12'ye 5'ti. Bizim takımımız ilk maçta 17'ye 4'tü. Yani Michelant takımı, Horsens takımı lige de yeni çıktı. Ben bu maçta Michelant'ın galip geleceğini, bir reaksiyon vereceğini, Beşiktaş mağlubiyetlerinin acısını Horsens'ten çıkarma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum kendi payıma Fehmi Bey. Maç sonu bir karşılıklı gol veren 2.59 gibi bir oranı var. Horsens de tabii gol bulabilir. Bu riski girilebilir kanaatindeyim. Yüksek bir oran ama Michelant'ın kendi sahasında ligin yeni takımı Horsens'i bu kaliteli kadrosuyla Beşiktaş'a da elenmenin acısıyla sahadan galip ayrılacağını düşünüyorum Fehmi Kurtuluş.
2: Evet, aynı noktadan bakmışız. Ben 1 ve var olarak değil 1 ve 2.5 üst olarak biraz notlarım arasına aldım ama 1 ve vara da itiraz etmem. İlk maçta Horsens evinde Nordjylland maçında ilk yarı Nordjylland'ı bayağı büyük bir baskısıyla karşılaştı ama 40'lı dakikalarda bir penaltı pozisyonuyla birlikte maçı 1-1 bitirdi ve 1-1 de yani hem ilk yarıyı hem de maçı 1-1 bitirmeyi başardı. Bu anlamda karşılıklı gol vara itiraz etmem. Ama aynı noktadayız. Yani o acısını çıkarma noktasında aynı düşüncedeyiz açıkçası. Bir şey daha ilave edeceksiniz sanırım. Buyurun.
3: İlk maçta Michelin Sonderjeçke karşısında deplasmanda 3-2 yenilmişti. O maçta da pozisyon vermişlerdi. Bizim maçlarda da Beşiktaş'a da deplasmanda da pozisyon verdiler. İç sahada da pozisyon verdiler. Karşılıklı gol var riskini almamız sebebi hem Michelin'in moralsiz olması. Horsens'in de lige yeni çıkmanın heyecanıyla beraber onlar da sezona İyi başlamak isteyeceklerdir. İlk maçta berabere kaldılar zaten. Bu maçta da gol bulma ihtimalleri Michelant'a azımsanmayacak bir ihtimal olarak değerlendirdiğim için maç sonu 1-2.5 üstten ziyade maç sonu karşılıklı gol verdi. Biraz da oranın tamamen 2.59 gibi bir oranı var. Böyle bir değerlendirme yaptım Michelant maçıyla ilgili.
2: Çok güzel gerçekten. Michelant bir yandan da Beşiktaş'a elendikten sonra Konferans Ligi'nde hafta içi Bohemians'la oynayacaklar. Evet. Kuzey İrlanda ekibi, daha doğrusu İrlanda Cumhuriyeti oluyor değil mi? Yanlış da aktarmış olmayayım. İrlanda Ligi
3: ekibi. Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, Ireland, Büyük İrlanda, Kuzey İrlanda İngiltere ile Büyük Britanya'ya dahil olan başkenti.
2: Evet. İrlanda Cumhuriyeti ekibi, yanlış olmasın. Evet. Kuzey İrlanda diye yanlış telaffuz ettim. Bir karışıklık olmasın diye tekrar bir düzeltmek istedim. İrlanda Cumhuriyeti ekiplerinden Bohemians'la. Evet ve ligin 3. sırasındalar. Ya bir moral bozukluğu elbette ki var ama ben bunu biraz daha hırsa çevirip böyle bir çökmüş bir takım hüviyetinde değil de böyle bir hırsla maça başlayacağını düşünüyorum. Benim önden bilgisini vereyim. 15 seansında ilk yarı 1.5 üst önereceğim ve değerlendireceğim maçlardan bir tanesi Midland maçı. Şimdi önden de alabilirsiniz. MBS 1 sonuçta. İlk yarı 1.5 üstün 2.01 oranı var. Hızlı bir başlangıç gelebilir. Ben maç sonu 1 ve karşılıklı gol varı da çok beğendim. Kendi adıma da hem maç sonu 1 ve 2.5 üstü çıkarmıştım. Hem de ilk yarı 1.5 üst denemesini çıkartmıştım. Bu hızlı bir başlangıç beklentim var açıkçası. İlk maçta da sizin de dediğiniz gibi Sondarski deplasmanında aslında savunmada da bazı alarmlar verdi. Ve Beşiktaş maçında da biraz daha dikkatli değerlendirecek olursak o konuda da haklısınız. Beşiktaş maçında da o pozisyonları verdi. Yine Horsens'te bu pozisyonları yakalayabilir. İlk yarıdan mesela goller çıkabilir kanaatindeyim. Bakalım, umarım yanıltmaz. Keyifli bir bülten ve gün olur hepimiz için diyelim. Şöyle bir baktığım zaman North Zealand Renders maçı. North Zealand geçen hafta Horsens deplasmanında az önce belirttiğim gibi 1-1 berabere kaldı. Baskın da oynamıştı ama gol ilk yarı geldi. Sonrasında tekrar öne geçecek skoru bir türlü yakalayamadı. Onlar da konferanstaki ikinci eleme turunda Guy'sı saf dışı bıraktılar. Deplasmanda 1-0 yenilmişlerdi. İç sahada 6-0 gibi
3: evet.
2: Fantastik bir skorla Guy'sı elediler. Şimdi Valur Reykjavik'le 6 Ağustos'ta oynayacaklar. Renders bu sezon sadece ligde ve Danimarka kupasında göreceğiz. Onlar da ilk maçta Silkeborg'la 1-1 berabere kaldılar. Ne diyorsunuz? Bu maçta biraz daha North Zealand tarafında mı dursak doğru olur, yoksa oranlar aldatıyor mu? Ben North Zealand'a biraz güveniyorum ama siz neler söylersiniz?
3: İzah ettiniz tabii ki. Avrupa Ligi'nde Gais'e karşı gol olup yağdılar. 6-0 yendiler ilk maça skoruyla kıyaslandığında. Son derece rahat bir galibiyet oldu onlar için. Ama ilk iki haftayı bu iki ekip de beraberlikle kapattı ligde.
2: Evet.
3: Renders ise golcü bir ekip. Atan yiyen hüviyette bir ekip. Son 5 maçında 17 gol olmuş. İlk haftada Horsens'le berabere kaldı North Zealand. Ligin yeni ekibiydi. Biraz önce değerlendirdik. Michelin'de oynayacaklar. Horsens'te Çeland'da iç sahada berabere kaldılar. Bu maçta taraf basının riskli olduğunu düşünüyorum. Randers'in skor gücünden kaynaklanan nedenlerle. 2.5 karşılıklı gol varın temiz bir oranı var 1.77 gibi. Norçeland iç sahada tabii ki güçlü bir ekip. Gücünü de zaten Avrupa Kupası maçında da gösterdi. Skorer bir ekip ama Randers de Norçeland gibi skor gücü yüksek bir ekip. Yani bu iki ekibin maçının gollü geçme ihtimali yüksek ve gollü beraberlik olma ihtimali 2-2 gibi bir skor beni korkutuyor. Risk almak babında taraf bahsinin riskli olabileceğini düşünüyorum. Bu maçta Renders, North Zealand'ın defansif zafiyetlerinden yararlanabilir. Çok hızlı hücum eden bir ekip. Arkada boşluk bırakabilirler. Renders de hızlı hücuma çıkıyor. Onlar da gol bulabilirler. 2.5 üst karşılıklı gol var. 1.77 oranıyla güvenilir bir bahis tercihi olarak benim için ön plana çıkıyor. Fehmi Kurtuluş.
2: Evet, yani combo tercihe itiraz etmem bu arada. 1.72 şu an güncel oranı, gayet güzel. Renders da gol bulabilir. Yine North Zealand'a biraz daha güvenmemin aslında sebebi ilk tabii, maçta tabii. Şöyle Silkeborg karşısında ben tam böyle Renders'ı çok hazır görmedim açıkçası. Tabii bu geçtiğimiz bir hafta boyunca takıma bazı yüklemeler, takviyeler artık sezon başı, bir de bu tarz tabii ki görüntülerde çok normal takımların biraz etkisiz başlangıçları, performansları olabiliyor. Keza İsviçre'de dün mesela Basel evinde kaybetti. İlk hafta biraz daha fena olmayan bir Basel vardı. Zürih kazandı dün. Yani ilk 5-6 hafta liglerde bir inişler çıkışlar söz konusu ama tabii, benim tabii. Dediğim gibi biraz North Zealand tarafında olma sebebim aslında Renders'ın ilk maçta o çok beğenemedim Renders'ı. Bir de kendi evindeydi. Deplasman olsa yine diyeceğim ki bir derece ama kendi evinde biraz böyle gözüme battı açıkçası. North Zealand'da bayağı bir sükseli bir galibiyetle moralli bir şekilde geliyor. Hafta içi onlar da deplasmana işte gidecekler. Valur Reykjavik deplasmanına gidecekler. Evet. İlk maçı deplasmanda yapıyorlar bu turda. Üçüncü eleme turunda da. Gollü bir maç neden olmasın? Düz 2.5 üstün oranı 1.40 sevgili dinleyicilerimiz. Kombo tercih 1.72. Yine güzel bir maç bekliyoruz. Canlıdan yine takip etmeye çalışacağım maçlardan bir tanesi. Eğer ki 20'li 30'lu dakikalarda bir fırsat çıkacak olursa mutlaka sizlere iletiyor olacağım. Ama Midland'ın ilk yarı 1.5 üstü benim için ilk canlı denemesi olacak gibi görünüyor. Peki yine günün maçlarından Brøndby-Viborg maçı var. Saat 17'de başlayacak. Viborg ilk maçını kazandı. Ama biraz böyle bana açık konuşmak gerekirse suni bir galibiyet gibi geldi Viborg'un ilk Odense galibiyeti. Ki Odense'de de hocayı değiştirdi zaten bu galibiyet. O, geçen sene ligi tamamladıkları, geçen sene takımın başında olan isimle yollar ayrıldı Odense'de. Bu noktada Viborg maçında, Brøndby-Viborg maçı ev sahibi galibiyete benim nazarımda yakın görünüyor. Onlar da ilk maçta Aarhus deplasmanında 1-1 berabere kaldılar. Ne dersiniz? Bu maçta maç sonu bir riskli mi?
3: Katılıyorum. Brøndby'nin kazanma ihtimali daha yüksek. Viborg galip geldi ama Odense karşısında. Odense'nin 19 şutu vardı. 4 isabeti. İsabetleri evet. Bulamadılar. Evet. Viborg'un 10 isabetli şutu. 10 toplam şutu. 3 isabeti bulup, 3 isabetli de bir golü bulup maçı kazandılar. Odense takımı çok daha üstün oynuyor. Viborg'a karşı biraz şanslıydılar bu maçta. Brøndby takımı da geçtiğimiz yılın şampiyonu, sürpriz şampiyonu Peri Masalı yazan Aarhus takımıyla berabere kaldılar onlar da. Dengeli bir mücadeleydi. 13 şutu, Brøndby'nin 13 şutu, yine aynı sayıda şutu şampiyon Aarhus'un vardı. İkisi 2 ve 3 isabet. Dengeli bir maçta. 10 korner kullanmış Aarhus o evet. anlamda. Berabere bitmiş baş. Aralarındaki maçlar da Brøndby ile Viborg'u kastediyorum. Geçmiş maçlara bakıldığında da genelde maçları alt bitmiş biriyle oynadı. Zaten Viborg'un maçları öyleydi geçtiğimiz yıldan. Tabii ki bu ligleri, kuzey liglerini sizler daha iyi takip ediyorsunuz. Ben tam bir iki haftadır bakmaya başladım ligler başlamaya başladığından beri. Zaten savunmayı iyi yapan, 0-0 iyi oynayan bir takımdı Viborg. Geçtiğimiz senenin bilgilerine göre konuşuyorum. Brøndby daha golcü bir ekip. Ben Brøndby'nin bu maçta Viborg'u yenme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Size katılıyorum ve ev sahibi 1.5 üstün 1.60 gibi bir oranı var. Çok güzel. Oran 1.60 oran. Viborg'un son maçta Odense karşısındaki şansı bu maçta şu türer mi? Zannetmiyorum. Brøndby kendi sahasında geçmişin çok önemli takımlarından biriydi ama son yıllarda tabii ki İsveç'te biraz Danimarka'da geriye düşmüş bir takım Brøndby takımı. Geçmişin önemli takımlarından biriydi 20-25 sene öncesinin. Ama bu maçta Viborg karşısında galibiyete daha yakın olduklarını düşünüyorum ve bu maçla ilgili düşüneceğim ev sahibi 1.5 üst, Brøndby'nin 2 golü 1.60 oranla 1 numaralı tercihim. Bu maçta da 2.5 üst de değerlendirilebilir. 1.74 gibi bir oranı var. Viborg, Brøndby'nin yenme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Femik Mutluş.
2: Evet, ev sahibi 1.5 üst 1.60 orandan bence de çok cazip. Zaten ev sahibi galibiyetini bekliyorsak 2 golü kolayca alınabilir gibi geliyor bana da. En azından bu haftalarda ortaya çıkan performanslar çerçevesinde ben Brøndby'yi bir adım önde görüyorum. Güzel, bu maçta da fikirsel olarak eşleştik diyebiliriz. Peki Silkeborg,
3: Kopenhag. 0-0'ı iyi oynayan bir takım. İlk golü attıktan sonra iyi savunma yapan, yani dengeli bir takım.
2: Evet.
3: Ama Brøndby'nin ilk gol atma ihtimali yüksek. Sonrasında skorun altından kalkamayabilirler diye düşünüyorum.
2: Evet, birazdan bilgisayar skorlarını da, algoritmalar neler söylemiş, onları da tabii ki ileteceğim. Ama bir de Silkeborg-Kopenhag diyelim. Bugünün son maçı Danimarka'da saat 19'da oynanacak. Kopenhag geçen hafta ligde bir 2'den 1 yaptı. Evet. İlk yarıyı geride kapattığı müsabakada dönmeyi başardı. Bugün de Silkeborg deplasmanına gidiyorlar. Silkeborg'a da baktığımız zaman ilk maçı Randers deplasmanında 1-1 beraberlikle kapattı. Yine Avrupa Konferans Ligi'nde Kopenhag Polese eleyerek yoluna devam ediyor. Ve Debrecen'le karşılaşacak hafta içi bültende. Bir deplasmanı var. Bir Macaristan'a gidecek Kopenhag. Ne söylersiniz? Bu maçta biraz konsantrasyon bozukluğu. Kopenhag sanki daha tam o Kopenhag gibi de başlayamadı sezona. Bana bugün gol yiyecekler gibi geliyor. Atarlar da kombo tercihine gideriz gibi geliyor ama siz ne söylersiniz?
3: Evet, kombo alternatiflerden biri. Benim birinci tercihim değil ama 1.62 gibi bir oranı var. 2.5-3 karşılıklı gol varın. Tabii ki Kopenhag geçtiğimiz yıllarda alıştığımız Şampiyonlar Ligi seviyesinde kadrosu olan bir Kopenhag değil. Ama yine de tecrübeli oyuncuları var kadroya baktığımız zaman. Trabzonspor'dan bildiğimiz daha önce Atalanta Serie A gitmiş olan Santrafor Cornelius. Delaney'i hepimiz biliyoruz. Çok önemli bir oyuncu Danimarka milli takımının Borussia Dortmund'dan, Sevilla'dan. Üst düzey bir orta oyuncusu ve en önemlisi hele daha da takımı sürükleyen isim Muhammed El-Yunusi. Southampton'dan, Premiership'ten tecrübeli bir oyuncu. Bu oyuncular hele daha takımda. Polisiye ile oynadılar. Ukrayna'da geçtiğim sezon sürpriz yapıp Shakhtar Donetsk'in arkasından ligi ikinci bitiren takım. Kırmızı kart gördüklerinde daha bakmadan kim kırmızı kart gördüğüne Japon oyuncu Suzuki olabileceğini düşünmüştüm. Açınca hiç şaşırmadım. Suzuki yine kırmızı kart görmüş. Geçtiğimiz maçlarda da sürekli. Zaman zaman sevgili Efe Uysal'la yaptığımız programlarda hatta Dünya Kupası'nda boyunca kırmızı kart görebilir demiştim Suzuki ile ilgili. Çok fazla kart görebilen bir oyuncu. Geçtiğimiz yıllarda önemli savunma oyuncuları vardı. Kalecileri vardı. Şimdi de kalecileri iyi bir kaleci. PAOK'tan bildiğimiz Kotarski. Livakovic'in milli takımdan geldiği. Yine iyi bir kadroları var Kopenhag'ın ama geçmiştiğimiz sezonlarda önemli oyunculara yatırımlar yapmışlardı. Sonrasında oyuncuları yüksek bedellerle satma fırsatları da olmuştu. Sonrasında yaptıkları yatırımlardan pek karşılık alamadılar. Ama yine de bu ligin en iyi kadrosuna sahip olduklarını açık ara söyleyebiliriz. Silkeborg'da ilk haftada berabere kaldı Rangers'la iç sahada. Silkeborg takımı gollü bir maçlar oynayan bir ekip. Atan yiyen hüviyette. Geçtiğimiz sezon da öyleydi. Kopenhag'da Avrupa Kupası'nda Ukrayna takımını bir şekilde elemeyi başardı. Kırmızı kart gördüler. 1-0 oldu. Sonra 2'yi buldular. Son dakikalarda Polisiye gol attı. Biraz zorlandılar ama bir şekilde elediler kadro kalitesiyle. 10 kişi de oynasalar. Yine de bu ligin en güçlü ekibi olduğunu söyleyebiliriz. İlk haftada Lyngby'yi 3-2 yendiler. Son 5 maçta 25 gol atmış. 15 gol atıp 10 gol yemiş bir ekipten bahsediyoruz. Defansa tabii ki oyuncuların problemlerinden bahsettik. Suzuki'nin çok kart görmesi.
2: Evet.
3: Orta sahada bekleneni veremeyen yaşlı oyunculardan istediklerini alamadılar. Ben bu maçta ki düşüneceğim yine de Kopenhag'ın deplasmanda karşılıklı gol varla 2.64 gibi bir oranı var. Kopenhag galibiyetinin denenebileceğini düşünüyorum. Silkeborg da kendi sahasında her daim gol bulabilen bir ekip. İlk yarı 1.5 üstte denenebilir bu maçta. O da ihtimaller dahilinde ama benim tercihim Kopenhag'ın galibiyeti. Gollü bir maç olacağı kanaatindeyim. 2.64 gibi bir oranı var. Çok yüksek bir oran ama Kopenhag'ın kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Maç sonu 2 karşılıklı gol var. 2.64 oran Fehmi Kurtuluş.
2: Evet, maç sonu 2 ve karşılıklı gol var. Şu an güncel 2.57'ye biraz gerilemiş ama çok da böyle büyük bir oynama söz konusu değil. Gol yiyerek Kopenhag'ın kazanması evet ihtimaller dahilinde ama nedense bu maç biraz böyle bir Kopenhag'dan ben bir ürktüm. Açıkçası 1.48
3: yorgunluk olabilir hafta arasının.
2: Ya 1.48 hak ederi yok bence Kopenhag'ın. Bilmiyorum katılır mısınız ama şu an Kopenhag kazanması 1.48 bu kadar da olmaması gerekiyordu diye düşünüyorum ben Kopenhag'ın. Bu kadar
3: daha
2: biraz
3: yüksek
2: daha
3: olması gerekiyor.
2: Nasıl?
3: Ya bence daha yüksek olması gerekiyor. Evet, daha evet. Düşük olması.
2: Yok yok hayır daha yüksek olması gerekiyor. Ben 1.48 yani çok düşük buldum. Bu kadar olmaması gerekiyor. Yani biraz daha yüksek bir
3: 1.60'ı zorlaması gerekiyordu. 1.58, 1.57, 1.60.
2: Kesinlikle 1.62'ler, 1.65'ler o bantta bir yerde olması gerekiyordu bence Kopenhag. Hatta 1.70'i de görseydim şaşırmazdım. Ama 1.48 bana çok düşük geldi. O yönden de hazır Avrupa bülteni yani şey de oynadı. Biraz böyle bir yorgunluk. Bir önceki maçta da geriden geldi kazandı ligde. Sonra gitti Avrupa yaptı. Tekrar geldi lige deplasman yapıyor. Ya bu maçta bir noktada maç karşılıklı gol vara bence gelecek. Sonrasında da kombo tercihe doğru gidecek ama Kopenhag buradan böyle bir 1-1, 2-2 gibi bir skorla ayrılırsa ben şaşırmam açıkçası ama tabii ki maçı kazanacaksa da bence kesinlikle gol yiyerek kazanacak. Ben bugün Silkeborg'un boş geçmesini beklemiyorum Kopenhag karşısında. Beklentim bu yönde. Bakalım izleyip göreceğiz ama Kopenhag'ın açılan oran benim çok hoşuma gitmedi. Çok düşük oran, bu kadar düşük bir oran olmaması gerekiyordu bence.
3: Katılıyorum. Ben de bu maçla ilgili iki bahis çıkardım ama bahis tercihimi Kopenhag'ın galibiyetinden yara kullandım. 2.5 karşılıklı gol var. İkinci bahis tercihimdi. Evet. 1.62 oranla. İlk kere 1.5 üstte denenebilir. Silkeborg geçtiğim senelerde, biraz geçtiğimiz sezonu kastederek konuşuyorum. İç sahada güçlü bir ekip. İç sahada gol bulma yüzdesi çok yüksek. 1.5 üstler çok sık hatırımda yer alan bir takım. Silkeborg takımı. Silkeborg'un da gol bulma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Hafta arası yorulmuş. yaşlı oyuncuların ilk 11'de olduğu bir takımdan bahsediyoruz.

0: Tabii bu haliyle bu yorgunluğun hafta sonu lig mücadelesinde de yansıması mümkün. Ama
1: Evet.
0: ilk hafta 3-2 yenmişlerdi Lingby'yi. Bu maçta da gollü bir maç olacağını ve kaliteli oyuncuların sahaya belli bir karakter koyma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. 2-2 yapmak isteyeceklerdir. Silkeborg'u yenmek isteyeceklerdir. Bunu da başarabilecek kadro kalitesine sahipler.
1: Evet.
0: Kopenhag galibiyetinin de uzak bir ihtimal olmadığını değerlendirilebilir. Maç sonu 2 karşılıklı gol verin. 2-64 gibi bir oranı var. Beraberlik ihtimali de yok değil. Size katılıyorum söylemlerinize ama bir numaralı tercihim yine Kopenhag'ın galibiyeti olacak. Maç sonu 2 karşılıklı gol var. 2-64 Fehmi Koçluğuş.
1: Güzel. Şöyle bir bakıyorum, algoritmalar neler söylemiş. Silkeborg Kopenhag maçıyla ilgili algoritmalar bilgisayar 0-3, Zlatna 0-2 demiş. Kopenhag gol yemeden kazanır diyor algoritmalar. Yine şöyle bir baktığım zaman diğer Danimarka ligindeki diğer maçlarda Brøndby Viborg bilgisayar 1-2, Zlatna 1-1 demiş. Midland maçında bilgisayar 2-2, Zlatna 2-1 demiş. Nordjylland Renders maçında da bilgisayar 1-1, Zlatna 1-1 demiş. Bunları da aktarmış olalım. Algoritmalar bugün Danimarka'da biraz farklı
0: Evet.
1: yönelimlere gitmiş. Tahtalarda baktığım zaman Türkiye tahtasında Brøndby galibiyeti 5. sırada var. Yine diğer tahtalarda şöyle bir hızlıca göz gezdirdiğimde Danimarka liginden var mı yönelimler diye şöyle bir bakıyorum ama sanırım pek tahtalarda yarın Odense maçı 2.5 üstten şimdiden listeye girmiş Avrupa'da. Onu görüyorum. Onu da yarın yine yayında Rahmi Şehirli konuğum olacak. Onunla enine boyuna konuşacağımız maçlardan bir tanesi olacak. Ve diğer tahtalarda yok. Sadece Türkiye tahtasında Brøndby galibiyetinin 5. sırada olduğunu söyleyebilirim. Birazdan Çin Ligi'nde bir maç başlayacak. Shenyang Shenhua maçı. Shenhua'da artık daha doğrusu Çin Ligi genel olarak bizim yayın saati bize denk geldiği için
0: Evet.
1: çok böyle takibimize giren bir lig oldu açıkçası. Shenhua'nın taraf kornerleri bence kıymetli olabilir. Maç başladıktan sonra şu an 5.5 korner üst 1.54 biraz barem oran olarak çok tatmin edici değil açıkçası. Takip edelim hep birlikte diye anons ediyorum sevgili Radyo Gol dinleyenlerim. İlk yarı 4.5 korner üstü yine takip edelim. Şenoa'nın golleri şu an 1.5 üstü 1.20 deplasman. Onu söyleyebilirim ama maç içinde Şenoa'dan gol ve goller, ilk yarı goller takibimizde olacak. Hazırlığımızı yapalım. Ve yavaş yavaş da bir reklam aramız geldi ama 1 dakika var reklama gitmeye. Sizin Şenoa maçı ile ilgili varsa bir yorumunuzu alayım. Size de es geçmiş olmayayım.
0: Evet, gollü bir maç olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum kısaca.
1: Güzel, çok güzel. Ben de aynı şekilde böyle bol gollü bir maç bekliyorum. 3.5 üst bile 1.59 zaten. O zaman bir reklam arası diyelim. Kısa bir reklam arası, daha sonrasında yine birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını

0: şansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
0: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
2: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri, yayınımıza devam ediyoruz. Yavaş yavaş mesajlar da gelmeye başladı. Selamlar abiler, iyi yayınlar. Ben Yalçın. Ulusan Bora üst olur mu sence abi? Acaba 0-0 gidiyor maç demiş. Yalçın Bey'e selamlar. Yayınlarımıza sık sık mesaj atıyor, sağ olsun, eksik olmasın. Ya Ulusan'ın ilk yarı 0-0 sonuçlandı. Biraz da açıkçası net takip edemedim o maçı da. Onu da söylemem gerekiyor. İkinci yarı umarım 2.5 üst olsun diyelim. Sizler için bir sinerji yapalım. Ama şu an biraz 3 gol ikinci yarı risk gibi görülse de son düdüğe kadar bekleyelim bakalım neler olacak. Ulusan Ora maçıyla alakalı bir yorumunuz olursa alayım. Sizi de atlamamış olalım ama değilse programa devam edelim yavaş yavaş bültene. Ne dersiniz sevgili Metin Atakan?
3: Birbirine yakın takımlar Ulusan'la Anyank. Ulusan sanırım dördüncü sırada şu anda. Anyank'ta 5 mi 6 mı tam olarak hatırlamıyorum. Anladığım kadarıyla temkinli oynuyorlar, kontrollü oynuyorlar. Tabii takip etmediğim için genel çerçeve etrafında konuşuyorum. Evet. Birbirine yakın denk kuvvetteki takımların temkinli, kontrollü bir oyunu. Atan kazanır maçına doğru gidiyor. Erken bir gol olursa ikinci devrede tabii ki golü bulan takım defansa çekecektir. Diğer takım da riskleri alacaktır. Riskli bir maç bahis anlamında. Temkinli olmak lazım diye düşünüyorum.
2: Peki hazırda kupon olanlara da bol şanslar dileyelim ve yavaş yavaş Finlandiya diyelim. Saat 15'te Vasansa Inter Turku maçı olacak. Onunla başlayacağız. Sonra bir Oğlu'yu konuşuruz sizle birlikte ama önce bir Vasan VPS Inter Turku. Inter Turku Başakşehir'i elemeyi başardı. Biraz sürprizde bir sonuca imza attı. Açıkçası bizleri de çok üzdü bu sonuç haliyle ülke futbolu adına. Başakşehir'in 2 yıldır yaşattığı bir hayal kırıklığı var aslında. Beklentilerin gerisinde kalıyorlar. Bu turları pek iyi neticelendirip 2 yıldır gruplara kalamayan bir Başakşehir var. Inter Turku'yu ben en azından elemesini beklerdim. Pek benim adıma kabul edebildiğim bir sonuç olmadı açık konuşmak gerekirse. Ama yine de Inter Turku'yu tabii ki tebrik ediyoruz ve saygı da duyuyoruz. Ama Finlandiya Ligi'nin ve Inter Turku takımının yapısıyla Başakşehir'in ve Türkiye Ligi'nin arasında ben fark olduğu kanaatindeyim. Neyse geçti diyelim artık yani orasını fazla takılmayalım. Vasan Inter Turku, Inter Turku iki kulvarı böyle bir rahat götüremiyor görüntüsü var açıkçası. Ve şöyle bir baktığımızda Avrupa maçları oynadıktan hemen sonraki maçlarda biraz takılma eğiliminde. Vasan da iç sahada iyi takımlardan bir tanesi Finlandiya'da. Ben ilk yarı Vasans golünü, VPS golünü, ev sahibi ilk yarı 0.5 üst 2.03 oranı var. Canlıda da takip edeceğim, değerlendireceğim maçlardan bir tanesi. Biri Midland'tı, biri de bu maç. Efe abiyle biraz sohbet yaptık bu maçla ilgili. O da ilk yarı kornerler biraz cazip olabilir dedi. İlk yarı 4.5 üst korner 1.74 oranı var. Yine onu da aktarmış olayım siz değerli dinleyiciler için ama Vasan maçı, VPS maçı ilk yarı gol olarak bilmiyorum katılır mısınız? Siz neler çıkarttınız bu maçta? Neler var perspektifinizde? Bir de sizden dinleyelim.
3: Tabii ki Inter Turku bizim için acı bir tecrübe oldu. Başakşehir ummadığımız şekilde bu takımı elendi. Ülke puanı anlamında, ciddi anlamda bizim için bir kayıp oldu. Inter Turku şu anda ligde ikinci sırada, kupyon lider. Vasan takımı da 5. sırada, üst sıraları kovalayan ekiplerden. Son 2 haftada da ama gidişatlar anlamında formsuz bir dönemdeler. Ajax Helsinki'ye ve Kupyon'u arka arkaya mağlubiyetler aldılar. Ve sonrasında 5.liğe kadar düştüler, daha iyi konumdaydılar. Inter Turku da ligde son 2 maçta puan kaybetti Fehmi Bey. Gürcistan'a kaybettiler 2-1. Yaro'yla berabere kaldılar. İki takım da birbirine denk kuvvetli takımlar olduğu kanaatindeyim. Vasan içeride iyi futbol oynayan bir ekip gördüğüm kadarıyla. İtisaz'da evet, puan yüzdesi yüksek. Bu maçın karşılıklı gol vara uygun bir maç olduğunu düşünüyorum denk kuvvetlerin mücadelesinde. Inter Turku moralli, Başakşehir'i ummadıkları şey onlar için de sürpriz edildi ve hak ederek yani bunu Nuri Şahin de maç sonrası röportajında açıklıkla net etti. İzlediğimiz maçta yani bir şans edemediler. Gerçekten oyunu da kazandılar. Bizim için üzücü olan takımın bu derece hazır olmayışı. Başakşehir'in
2: Evet.
3: kadro kalitesi anlamında kendisinden bu derece geride bir takımı, daha düşük kalite bir ligden gelen bir takıma karşı bu derece ezgin oynaması, ilk maçta istediği skoru alamadı, bir şekilde bir yol kazası olarak kabul ettik. Deplasmanda giderebileceklerini, turu alıp gelebileceklerini düşündük ama bu derece etkisiz oynamaları, rakip karşısında fiziksel anlamda da baş edemediler rakipte. Takım topta yaptılar bize karşı. Müthiş bir hayal kırıklığı olduğu için hepimiz için tahminciler olan anlamında Başakşehir'in ben turu geçeceği konusunda hiç şüphem yoktu. Son derece büyük üzüntü yaşadık. Ben karşılıklı gol var diyorum bu Vahasan-Inter Turku maçı ile ilgili. İki takım da şu anda bir düşüşte. Inter Turku da öyle, Vahasan da öyle. Inter Turku neticede deplasmanda oynuyor ve hafta içi de Başakşehir'de her şeye rağmen çok zorlanmasa da maalesef
2: Maalesef.
3: bir Avrupa Kupası maçı oynadı. Vahasan takımı tekrar çıkışa geçebilir. İç sahada iyi oynayan bir ekip olduğunu biraz önce belirtmiştim. İlk gol
2: Evet.
3: atan taraf olabilirler. Inter Turku da haliyle o zaman riskleri alacaktır. Karşılık gol varın 1.62 bir oranı var Fehmi Bey. 2.5 üst 1.82 bir oranı var. 2.5 üstten ziyade Inter Turku yorgunluğuna binaen ilk golü atan taraf olursa mecburen riskleri alacaktır ama ilk golü Inter Turku bulursa skoru korumak isteyecektir. Vahasan saldıracaktır beraberliği yakalamak için. Birbirine göz kırpan bir maç olduğunu düşünüyorum bu maçın. Karşılıklı
2: Evet.
3: gol var 1.62 oranla benim için ön plana çıkıyor.
2: Ben itiraz etmem buna. Umarım ilk yarı VPS bir tane atar. İkinci yarı ya da yine ilk yarı fark etmez. Inter Turku gol atsın. İkimiz de başarılı bir tahmin vermiş olalım sevgili Metin Atakan. Bu arada Inter Turku VPS deplasmanından sonra içeride Vaduz ağırlayacak İsviçre Ligi
3: Evet.
2: ekiplerinden. Üçüncü eleme turu. Biraz da açıkçası Başakşehir'den fizik olarak biraz daha iyi bir görüntüde bir takım. Bence onlar da maç önü araştırmalarını yapıp biraz bunun farkında dırlar diye düşünüyorum açık konuşmak gerekirse. O yüzden böyle bu hani Avrupa sonrası bültene de ısınamayan Inter Turku ilk yarı bir gol yesin ya. Ben onu bekliyorum yani. VPS'nin Vasan takımının ilk yarı bir golü evinde de güçlü bir ekip çünkü yani iyi bir
3: Evet.
2: görüntü veren bir
3: İyi
2: ekip
3: futbol
2: Vasan.
3: oynuyor evinde.
2: Evet, gerçekten öyle. Inter Turku'ya ilk yarı bir tane atmasını bekleyelim. Kendi adıma bekliyorum diyeyim daha doğru bir tabirle. Ama karşılıklı gol vara da hayır itiraz ederim gibi bir durumum da söz konusu değil. Daha doğru tercih karşılıklı gol vardır. Ben biraz hani hem kazandıran saatlerin ruhuna uygun ilk yarıyı böyle yayının ikinci bölümünde hep birlikte takip ederiz. Hem de istatistikler çerçevesinde bunu ön plana çıkarttım. Peki Oğlu Tamperen maçı yavaş yavaş bu maça geçecek olursak eğer Vasan maçında ekleyecek herhangi bir şeyiniz yoksa şöyle bir Oğlu İlves maçına bir bakalım. İlves şöyle bir baktığımızda ligde hoca değiştirdikten sonra 2'de 2 yaptı. TPS Turku'yu
3: Evet.
2: deplasmanda 3-1, Lahti'yi evinde 1-0 yendi. Oğlu karşısında neler yapacaklar? Sizin beklentileriniz neler? Ben bu noktada 2.67'den dün Aberdeen'i 2.66'dan güzel içeri aldık diye düşünüyorum İskoçya Ligi'nde. Bugün de Tamperen bir göz kırpıyor sanki 2.67'den ama Oğlu da tabii evinde boş geçmeyebilir. Karşılıklı gol var ve combo biraz daha doğru bir tercih olabilir. Ona da itiraz etmem ama oran anlamında Tamperen denenebilir diyorum. Siz neler söylersiniz?
3: Bu maçla ilgili karışık düşünceler içindeyim. Oğlu 6. sırada 27 puanları var.
2: Evet.
3: Dengeli bir ekip. Hem hücumda hem savunmada istikrarı var ama son haftalarda çok formsuz. Son 5 maçta 3 mağlubiyet 2 beraberlik aldı. Onun öncesinde bu 5 maçlık son 1 aylık periyot öncesinde gayet iyi durumda bir ekipti. Son haftada Meriem'le berabere kalmışlar. İlves de formda bir dönemde Avrupa Konferans Ligi'nde de yollarına devam ediyorlar. Önce Differdange'i elemişlerdi. Yorumlamıştık ise YFU'la. Lüksemburg ekibi. Sonra da Saint-Malo'yu elediler. Ligde de son 3 maçta galip geldiler. Formsuz rakipleri karşısında tabii ki şansları daha isim üzerinde bir ekip oldukları söylenebilir. Ama Oğlu da son hafta daha iyisini yapabilecek bir ekip. Yani son 5 maçtaki performansı 3 mağlubiyet 2 beraberlik ama bir yerde bu kötü gidişata dur diyeceklerdir diye tahmin ediyorum. Bu maçı Tarapat adına riskli görüyorum. Oğlu İlves maçı 3 ihtimalli bir maç kanaatimce. 2.5 üstün 1.55 gibi bir oranı var. Gollü bir maç olabilir. Gollü beraberliğe teşne bir maç gibi de görünüyor. İki takımın da pozisyon bulacağı, goller bulacağı maç olacağı kanaatindeyim. 2.5 üstü 1.55 oran bu maçla ilgili düşüncem.
2: Güzel. İtiraz etmem. 1.57 güzel bir tercih olabilir. Dediğim gibi yani komboya da gebe bir maç. Ama hani oran açısından 2.67 tamperen denenebilir sürpriz kuponlarda diye belirtmek istedim az önce ama 2.5 üstü de gerçekten güzel. Finlandiya Ligi'ni de şöyle bir özetleyecek olursak Vasan maçı karşılıklı gol var. Oğlu maçı 2.5 üst ideal seçimler olarak aktarabiliriz diyelim. Algoritmalara şöyle bir baktığım zaman Oğlu maçında bilgisayar 2-1 Zlatna 2-0 demiş. VPS maçında da bilgisayar 1-1 Zlatna 1-1 demiş. Tam sizin 1-1'lik skor beklentinize uygun iki algoritma 1-1 demiş VPS maçıyla alakalı olarak gerçekten o da bir dikkat çekici detay diyebiliriz. Yine şöyle bir tahtalara baktığımızda Türkiye tahtasında VPS Interturk'un maç sonu 2 ile 8. sırada listeye girmiş. Başakşehir maçında izledikten sonra Interturk'u Türkiye tahtası güvenmeye devam etmiş tabii. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Şöyle diğer tahtalara bakıyorum. Herhangi bir şekilde kendisine yer bulmuş mu maçlar diye ama sanki Avrupa'da orada da yok. Evet Avrupa'da da yok. İngiliz tahtasında da yine göremiyoruz. Sadece Türkiye tahtasında Interturk'u galibiyeti olduğunu söyleyebilirim. Ve yavaş yavaş da devam edelim. Yine bugün gerçekten güzel maçlar olduğunu düşündüğüm bir bülten söz konusu. Danimarka, Finlandiya dedik. Şimdi de biraz İsviçre diyelim mi? Ne dersiniz?
3: Tabii.
2: İsviçre Ligi'nde bugün yine baktığımız zaman dün özellikle Thun Young Boys maçı artı 6'ya gitti. Yayında da 3.5 üstlerini konuşmuştuk. 4.5 üstlerini artı 6'ya kadar gitmesi. Geçen seneki Young Boys'un 8-3'lük galibiyetinin bir farklı versiyonu gibi oldu açıkçası. Bu anlamda baktığımızda. Bugün de Vaduz Sengalen, Sion Luzern ve Grasshopper Lugano maçları var. Vaduz'un hafta içi bir maçı söz konusu az önce de değindiğimiz üzere. Baktığımızda ilk haftalar tamamlandığında ortaya oyun anlamında bazı farklılıklar çıksa da açıkçası ikinci hafta daha başka bir senaryoları gördük dün. Bazı maçlar özelinde diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Vaduz ilk maçı Lugano deplasmanında 2-1 kaybetti. Biraz da etkisiz de kaldı açıkçası ama bu tabii evet. Lugano'nun hem tecrübesinden hem de ligin kaliteli ekiplerinden, bu ligin kaliteli ekiplerinden olmasıyla da alakalı olduğunu da söyleyebiliriz. Escalde seyrediler. Inter Turku'yla oynayacaklar konferans liginde. Sengalen Zürich karşısında 2-1 kazandı. Benfica'yı içeride yenmişti. Dışarıda 5-0'lık bir mağlubiyetle Avrupa Ligi'nden elip konferansta Şerif'le eşleştiler ki Şerif bu sezonun hayal kırıklığı takımlarından bir tanesi. Bu elemeleri fena oynamazdı ama gerçekten çok kötü bir eleme süreci geçiriyorlar. Burada Sengalli'nin bir adım önde olduğunu düşünüyorum ama ben biraz daha lig özelinde bakacak olursak Zürih maçının 2-1 kazanırken 50'de falan gol yedi Sengalen. 50 mi 55 arası bir yerde gol yedi. 1-0 geriye düştü ama Sengalen'in o maçı kazanacağı çok belliydi. Ya böyle bir oyun gücü kalitesi ortaya koyabilen bir ekip görüntüsündeydi ilk maçlarda. Bu maçta ben biraz deplasman 1.5 üst tarafındayım ama siz ne dersiniz?
3: Ben de deplasman 1.5-1.54 birinci tercihim. Süper. Deplasman 1.5 üçtü. İkinci tercih. Hepsine ikişer ikişer çıkarıyorum. Deplasman 1.5 üst. Birinci yarıda 4.5 üst. Korner 1.67 gibi bir oranı var. Tabii ki Sengal'den bu ligde geçtiğimiz sezon kupayı kazanmış bir ekip. Benfica ile de oynadılar. İlk maçta da Benfica'yı yenme başarısını gösterdiler 2-1. Deplasmanda tabii ki işler istedikleri gibi gitmedi. Benfica çok güçlü. Şampiyonlar Ligi seviyesinde üst düzey bir takım. Farklı galibiyetle Sengal'i elediler. Vaduz Liechtenstein ekibi, onların da otomatik hakları var. Avrupa kupalarında ülkelerini bir baraj maçı oynayıp Vaduz şampiyonuyla, Liechtenstein şampiyonuyla her sene Avrupa kupalarında ülkelerini temsil ediyorlar. Böyle de bir avantaja sahipler. İlk hafta Lugano ile kaybettiler ama Lugano da bu ligin önemli takımlarından biri. Kadro diyeti anlamında 3. sıradalar. Young Boys ve Basel'in ardından. İyi futbolcular var zaten Lugano'nun kadrosunda. Biraz sonra Grasshoppers maçını da değerlendirdiğimizde konuşuruz. Renato Stefan, Ejgan Alioski gibi kariyerli oyuncular var. Zanotti var, sağ bek, İtalyan Inter'de oynayan, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan. Lugano'ya yenilmeleri kadar doğal bir durum yok. Lugano gayet iyi bir takım. Bir de oturmuş bir takım. İyi yönetilen bir takım. Geçtiğimiz yıl tabii ki Thun sürpriz bir şampiyonluk aldı İstitre'de. Ama Sangalen'de iyi bir sezon geçirmişti. Bunu da kupayı kazanarak gönderdiler ama önemli bir oyuncularını kaybettiler Femi Kurtuluş. Evet. Santraforları, iyi bir santraforları vardı. Vogt onu Hofreiner'a sattılar. Bu onlar için önemli bir kayıp oldu. Takımın en iyi oyuncusuydu söyleyebilirim. Geçtiğimiz yıl zaman zaman İstitre Ligi'ni yayınlar için takip ediyordum. Ligde de Zürich geriden geldiler ve Zürich'i yenmeyi başardılar. Geriden geldikleri bir maçta.
2: Evet.
3: Ben deplasman 1.5 üst 1.54 oranla bu maçla ilgili bir numaralı tercihim. Alternatifler için Korner'de denenebilir. Birinci yer Korner'de 1.67 oranıyla birinci yere 4.5 üst Korner'de denenebilir ama bir numaralı tercihim. Sengalen'in bu maçta Vaduz'u yeneceğini düşünüyorum. Yani gollü bir mücadele olur kanaatindeyim. Vaduz da gol atabilir ama Sengalen'in galip gelme ihtimalinin yüksek olduğu kanaatindeyim ama deplasman 1.5 üst daha temiz bir tercih. Riskleri düşüren bir tercih olarak değerlendiriyorum. İlk golü bulacak tarafın Sengalen olma ihtimali yüksek. Deplasman 1.5 üst 1.54 oran bu maçla ilgili tercih.
2: Evet, gerçekten güzel. Bu noktada da benzer düşünüyoruz. Ben hani Sengalen kazanır da diyemiyorum. Dünkü sonuç, Basel sonucundan sonra özellikle. Dün bir de ben her şeye rağmen tamam Thun Young Boys maçının gollü geçmesini bekliyorduk, konuştuk da güzel de oldu ama 6-0'da değildi mesela beklediğim. Bunu da açıkçası söylemem evet. gerekiyor. Yani Thun'un ben gol atamamasına çok şaşırdım gerçekten. Siz katılır mısınız bilmem ama benim açımdan biraz sürprizdi gerçekten.
3: Öyle. Ne fikirim?
2: Şöyle bir bakıyorum. Şangay Şenoa 1-0 geride gol yediler az önce. Yine savunma arkasına atılan bir topla bir gol daha yediler ama offside'de açık bir şekilde. Maç biraz daha hareketli gidiyor. Açıkçası ilk yarı 1 gole 1.18 veriyor. İlk yarı 2.5 üst 2.31. Bunu görür müyüz? Emin değilim. İlk yarı 2.5 üstü. Maç boyu da 3.5 üstü göreceğiz ama şu an 1.31 oranı var. Aynı zamanda takibimde sevgili Radyo Gol dinleyenleri bilginiz olsun. Yalçın Bey bu arada Ulsan Hora gol yedi.
3: Anyang attı.
2: Anyang 1-0 öne geçti. Umarım kalan 30 dakikalık süreçte 2 gol daha olur ve kuponunuz başarılı olur diyelim. Bekliyordunuz siz de. Şöyle bir özet geçmiş olalım. Peki İsviçre'den yine devam edelim. Sion-Luzern maçı. Grasshopper Lugano. Ya Sion-Luzern'e baktığımız zaman Sion Bate Borisov'u ikinci maçta adeta sağdan böyle bir sildi evet, diyebiliriz. Net bitirdi. Yani hem ilk yarı 2-0 maç boyu 4-0 çok net bir Sion gördük açıkçası. Bate Borisov karşısında şimdi Noah'la eşleştiler. İlk maçta Young Boys'u 4-2 yenildiler. Young Boys bu sezon geçen seneki hayal kırıklığının acısını çıkartacağı benziyor fazlasıyla. Bu sezon Young Boys'a bir fazla takılacağız gollerine gibi. Peşine takılıp gideceğiz gibi görünüyor. Sion o maçta 2 gol atarak aslında fena da bir performans ortaya koymadı. Luzern'e baktığımız zaman ilk maçta Tuna evinde 3-1 yenildi. Aynen. Onlar da biraz böyle bir karşı koymaya çalıştılar Tuna. Zaman zaman da rakip kalede etkili olmaya çalıştılar ama biraz kalite farkından kaynaklı bir durum ortaya çıktığı kanaatindeyim. 2.5 üst gol barajını aşarız bence sevgili Metin Atakan. Ne dersiniz Sion-Luzern maçında?
3: Ben burada biraz şeytanın avukatlığını yapmak istiyorum. Young Boys deplasmanda 4-2 kaybettiler. Konferans liginde de dediğimiz gibi Batı Borisov'u beyaz Rusya ekibini 4-0'la net bir şekilde elediler. Geçtiğimiz yılın şampiyonunu Luzern'de kaybetti ilk hafta. Şimdi ikinci haftalarda her iki takım da 0 puanda henüz puan kazanmayı başaramadılar. Tabii ki bu maçta öncelikli hedefleri yenilmemek olacak her iki takımında. İlk hafta maçlarını kaybettikleri için.
2: Evet.
3: Kadro olarak daha güçlü olduğunu düşünüyorum Ben CEO'nun.

0: Ve bu maçta iki takımın da ilk devre temkinli oynama ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. İki takımdan biri öne geçebilir, 1-0 olabilir. İkinci yarıda daha çok gol olma ihtimalini düşünüyorum. İlk golü geç gelme ihtimalinin yüksek olduğu bir maç kanaatindeyim. Hangi yarıda daha çok gol olur tercihimde bulunacağım. 1.89 oranı var. İlk maçta 4-2 gollü bir maç oynadı Sion. Bate Borisov'u 4-0'la geçti. Luzern'de kendi sahasında 3-1 yenildi. Bu maçta her iki takımda dikkatli oynayacaktır. İlk golü atan taraf olmak için risk alacaklarını düşünmüyorum. Gollerin ikinci yarıya kalma ihtimalinin ya da ikinci yarı daha çok gol olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Sion veya Luzern ilk devre 1-0 öne geçmiş olsa bile ikinci yarıda geride kalan takım riskleri alacaktır. Önde olan takım kontra ataklardan daha çok gol bulabilir. Sion zaten golcü bir ekip. Geçtiğimiz sezonda iyi bir sezon geçirmişlerdi. Avrupa kupalarında mücadele etmeye hakkı kazandılar. Luzern takımı da A ve B grubu olarak İsviçre Ligi'nin değişik bir formasyonu var. Sonra puanlar toplanıyor. Ona göre sıralanıyor, yapılıyor. Biraz NBA'ye benzeyen bir sistem. Evet. Ben bu maçla ilgili hangi yarıda daha çok gol olur? 1.89 oranla ilk devrenin her iki takımda birbirini tartacağı çok fazla riskli. İkisinin takımında puansız olmasından bir tercih yapıyorum. Çünkü bu maçta da yenilirse her iki takım için kastediyorum. İki maçta sıfır çekmiş olacak.
1: Evet. Şimdi siz daha fazla gol ikinci yarı tercihlerinde gerçekten dikkat çeken bir başarınız da var. Şimdi siz Evet. Şimdi böyle söyleyince ben 2.5 üstten biraz açıkçası çekilmeye başladım ama ilk yarı bir gol, maç boyu 3 gol, toplamda ikimizin tercihi de gelsin diyelim. Ben de Evet. Tempolara baktığım zaman aslında iki takımda o tempolarla goller gelebilir. Biraz da aslında Sion'un atacağı iki gole de güveniyorum. Yani Sion ev sahibi 1.5 üstü bu maç üste gidecekse biraz da Sion sayesinde olacak gibi düşünüyorum ama dediğim gibi dün biraz Basel maçı olsun. Efendime söyleyeyim, bir de ligin daha ilk 5-6 haftası her şeye böyle aday maçlar oluyor. Her sonuç ortaya çıkabiliyor. Bu kurgulardan kaynaklı ben biraz da dediğim gibi taraf hani ev 1.5 üstü Sengalen kadar böyle güvenemedim Sion'da. Hafta içi de Noah'la oynayacaklar. Kolay bir ekip mi değil mi? O zaman o gün biraz
0: Ermeni
1: daha net
0: takımı.
1: Konuşuruz. Evet evet, Ermeni takımı. Biraz daha net konuşuruz o günkü verilerle.
0: Geçtiğimiz sezon bakalım. Avrupa'larında çok sürpriz yapmıştı o Noah takımı.
1: Evet. Gerçekten öyle.
0: Çıkışta olan bir takım. Ermeni takımlarında genel bir çıkış da var. Noah takımı bu sene üstüne koyabilecek mi? Sion takımı tabii ki sezona iyi başlamış gibi görünüyor Avrupa Kupaları mücadelelerinde.
1: Evet.
0: Benim düşüncem hangi yarıda ikinci gol, ilk devre gol anlamında belki bir gol olur. Her iki takım da bir gol bulabilir ama ikinci yarı daha çok gol olur ihtimalini değerlendirdim. Bu maçta tabii ki ne olur bilinmez.
1: Güzel. Bu arada Ulusan Oro penaltıdan maçı 1-1'e de getirdi. Yalçın Bey, geliyoruz galiba. 2.5 üstü getiriyoruz. Sinerjiyle birlikte. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Umarım bir gol daha hızlıca olur. Fazla da uğraştırmadan 2.5 üst kuponunuzu kutlarız Yalçın Bey diyelim. Yine şöyle bir Şenoa maçı da önümde açık bir yandan. Hareketli de bir maç. İkinci yarı burada en az iki gol oluru alacağız ikinci yarı. Bilginiz olsun sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yavaş yavaş 15 seansı da başlayacak 5 dakika sonra. Bizler de bir reklam arası veriyor olacağız ama İsviçre'de var mı eklemek istedikleriniz? Bir de pardon, Grasshopper Lugano maçı var. Onu atladım, çok affedersiniz. Ben de diyorum bir eksiklik var aslında. Şimdi 5 dakika boşluk olmaması lazım. Yayın planımı da yaptım. Maçları konuşma sıklığı arasına göre bu 5 dakikalık boşluklardan çıktı diye kendime hayıflanıyordum. Grasshopper Lugano maçını konuşmadık. Hadi isterseniz onu konuşalım. Bu sefer sözü sizden başlatayım. Buyursunlar.
0: Evet, teşekkür ederim. Grasshopper geçtiğimiz sezon kötü bir sezon geçirdi. 12 takımlı ligde 11. sırada bitirdiler. Winter Arthur düştü küme geçtiğimiz sezon. Ama Grasshoppers tabii geçti. Eskinin önemli takımlarından biri. Belli bir mirası olan İsviçre'de takımda. Ama tabii ki Young Boys'un dominasyonu olan dönemler vardı. Son dönemde geçtiğimiz sene sürpriz bir şampiyon çıktı. Grasshoppers eski gücünde değil. Bu yıl açılış haftasında Lodan karşısında sahadan beraberlikle ayrıldılar. Lugano daha iyi yönetilen, ülkesini sık sık Avrupa kupalarına temsil eden, kadro değeri anlamında da Young Boys ve Basel'in ardından 3. en güçlü kadroya sahip ekip İsviçre'de. Avrupa kupalarında da sıkla mücadele ediyorlar söylediğim üzere. Lugano'nun daha kazanmaya yakın olduğu kanaatindeyim deplasman maçı olmasına rağmen. İlk hafta Grasshoppers berabere kaldı açılış maçında ama Lozan Konferans Ligi'nde de Kosova takımını eledi. Dugansk'in takımını kolaylıkla elediler. Devam ediyorlar Konferans Ligi'nde de mücadelelerine. Lugano'da önemli isimler var. Biraz evvel konuştuk. Renato Stefan var İsviçre milli takımından. Makedon milli takımından Tolbeki, eski Fenerbahçeli Ejan Alioski var. Papadopoulos var, stoper. Bunlar bildiğimiz oyuncular. Fenerbahçe maçından da hatırımızda. Zanotti var İnter'de. Sağ bek Galatasaray'ın da takibinde olan bir oyuncu. Transfer listesinde genç bir oyuncu. İtalyan yapımında da oynuyor. Hatırladığım kadarıyla Bislimi diye bir oyuncuları vardı Fenerbahçe maçında. İyi bir oyuncuydu. İyi bir kadrosu var Lugano'nun. Lugano'nun üst sıralara doğrulayacak bir ekiptir. Bu maçta da Lugano'nun 2 golü, deplasman 1.5, 1.61 gibi güzel bir oranı var. Grasshoppers karşısında Lugano'nun 2 gol bulma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Karşılıklı gol var riskine girilir mi? Oran daha düşük, 1.51 gibi bir oranı var Fehmi Bey. Ben Lugano'nun 2 golüne girmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Lugano bu maçı hem kazanmaya yakın hem 2 gol bulma ihtimalinin yüksek olduğu kanaatindeyim. 2 golü Lugano'nun deplasman 1.5 1.61 oranla bu maçta en iyi bir numaralı tercih.
1: Çok güzel. Ben de 2.5 üst tercihini biraz daha gözüme kestirmiştim 1.56'dan. VAR'dan biraz uzak durmak istedim. Lugano gollerine de yakın olduğumdan kaynaklı. 2.5 üstünü ön plana çıkartıyordum ama şöyle bir dediğiniz gibi baktığımızda aslında 2.5 üst olacaksa deplasman 1.5 üstte 1.67 ile olması biraz daha muhtemel görünüyor. Bu noktada da itiraz etmeyeceğim. Güzel. Yani benzer düşünüyoruz çoğu maçta. O yönden de mutluyum açıkçası. Notlarımı da yine aynı şekilde alıyorum. Bakalım, umarım Radyo Gol dinleyenlerinin de hep birlikte kazandığımız bir gün olur diyelim. Şöyle bir algoritmalara bakıyorum. Herhangi bir skor tahmini var mı diye. Evet. Vaduz Sengalen maçı bilgisayar 1-2, Zlatna 1-1 demiş. Sion maçı, Sion Luzern maçı bilgisayar 2-1, Zlatna 2-0 demiş. Grasshopper Lugano maçı bilgisayar 1-2, Zlatna 1-2 demiş. Algoritmalarda bu şekilde. Yavaş yavaş bir reklam aramız geldi. Mesajlar da yine geliyor. İsterseniz bir reklam arası diyelim. Daha sonrasında yine birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Beşiktaş'ta bu yeni transfer nasıl konumlanır? Gelin bir bakalım. Sesi düşünüyoruz tabii. Öncelikle en muhtemel konumlanması hani sol kanat forvet olacak gibi duruyor. Çünkü oyuncu hala hızlı, hala etkili bir driblingçi. Şimdi mevcut kadroyu da göz önüne aldığında arkasında dinamik bir yeni oyuncu var artık. Yattara diye isim geliyor biliyor musunuz o şeyde? Ve isim benzerliğinden. Bu da demek oluyor ki eldeki şablonda sol iç ve sızıntı koşuları yapan, ceza sahasında fazla mesai geçiren bir Trossard izleyeceğiz.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam bitti.
1: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
2: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yayınımızın ikinci saatinde yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili Metin Atakan konuğum bugün radyolarını yeni açan dinleyiciler için anons etmiş de olayım. Şöyle bir Danimarka Ligi ile İsviçre, Finlandiya liglerini eledik. Yavaş yavaş da 15 seansının maçlarında başladı. Yine olursa soru ve görüşleriniz bizlere 0212 273 10 numaralı WhatsApp hattından yazabilirsiniz. Mesajlar yine geliyor. Birazdan onlara da yer vereceğim. Sanırım Sengalen soyunma odasından attı sevgili Metin Atakan. Gördünüz mü? Maç 1-0'a geldi. Vaduz Sengalen maçı.
3: Evet, tabii ki maç ritmi yakalamış bir takımdan bahsediyoruz. Benfica gibi güçlü bir takımla iki defa oynadılar. İlk evet. Maçta da sahada 2-1 yenmeyi başardılar. Neticede Benfica gibi bir takımı yenip deplasmana gittiler. Deplasman tabii ki istedikleri gibi neticelendi ama Benfica'da o stattan önce maç başlamadan Kartal Stad'ın üzerinde uçuyor. Neticede rakiplerini de gayet kolay elediler. Benfica'nın kadrosu ortada zaten. Sengalen'in bu maçı kazanma ihtimalinin yüksek olduğu kanaatindeydim. Bakalım, tabii ki daha neticelenmemiş. Erkenden golü bulmuş. Deplasman 1.5 üst vermiştik. Şimdi bir gol daha geldiğinde bahsimiz genel itibariyle tutmuş olacak. Sevindirici.
2: Evet. Gerçekten güzel. Bu arada Ulsan Ora 2-1 öne geçti. Yalçın Bey kutluyoruz. Tebrik ederiz. Sinerjili 2.5 üstü aldık. Tebrik ederiz kuponunuzda.
3: Erken gelen golün Anyang öne geçmesine rağmen Ulsan tekrar skoru buldu. Son evet. 2 yıl itibariyle değerlendirdiğimiz zaman zaten Ulsan Kore'nin en önde gelen takımı. Asya Şampiyonlar Ligi'nde de son derece başarılı sonuçlar alan bir ekip. Bu sene şampiyonlukta bir parça geride kaldılar ama iddialarını sürdürüyorlar tahmin ederim. Arada bir baktığım liglerden biri Ulsan Kuzey Kore için önemli bir ekip.
2: Gerçekten güzel de oldu. Yalçın Bey'in kuponu da tuttu. Ulusal'a da teşekkür ediyoruz. Anyang'a da teşekkür ediyoruz. Attığı ve yediği goller için diyelim. Şöyle bir baktığımda 15 seansı başladı. Neler bekliyoruz? Ben VPS ilk yarı golü ve Midland ilk yarı 1.5 üstü ortaya genel bir beklentim söz konusu. Yavaş yavaş ekranlarımı da ayarlıyorum. Bir yandan maçları da yakinen takip edeceğim. Umarız ki güzel böyle gol haberleri sizlere çabuk çabuk iletiriz diyelim. Bir yandan da şöyle bir bakıyorum. İsveç Ligi'nin 15 maçları başladı. Göteborg, Degerfors ve Bromma Poikarna Malmö maçları var.
3: O maçlara giremedik işte. O maçları hiç
2: evet,
3: değerlendiremedik.
2: O zaman Göteborg... hızlıca bir başlayalım. Göteborg diyelim isterseniz ya da Malmö, hangisinden başlamak isterseniz. Bir onu da değerlendirelim dilerseniz.
3: Yani Göteborg maçı tabii ki lider Sivrisa 4-1 yenildiler. Göteborg Avrupa Kupalarında devam ediyorlar. 3-1'lik bir galibiyetle Estonya temsilcisi Tallinn'i elemeyi başardılar. İlk maçı kaybetmişlerdi. Eski Göteborg tabii ki yerinde yerler esiyor. Delinebilir. Zamanının çok önemli bir takımıydı Göteborg. Belki de İskandinavya kıtasının en önemli takımıydı. Avrupa Kupaları kazanmış bir ekipten bahsediyoruz.
2: Evet.
3: Degerfors da formsuz bir takım an itibariyle. Küme düşme hattında. Ligin en çok gol atan, ligin en az gol atan takımı. En az gol atan ikinci ekibi diyelim. En daha doğru bir takımlarından biri. Göteborg da 13. sırada, bir üst sırada Degerfors'un. Ligin en çok gol yiyen ikinci takımı konumunda o da. Defansif olarak çok zayıflar Göteborg'da. Avrupa Kupalarında bir önceki sene de vize aldılar ama bu sene gerçekten çok kötü durumda. 13. sıradalar. Ben bu maçta karşılıklı gol bekliyorum Efe Uysal. Göteborg Degerfors maçı 1.61 oranı var. Karşılıklı gol var maç olduğu kanaatindeyim.
2: Güzel. Göteborg gerçekten büyük problemlerin içinde olduğunu defaatle konuştuğumuz yayınlar oldu. Açıkçası hafta içi de elenmeleri bu doğrultuda muhtemel olabilir diye konuşuyorduk ama Göteborg orada bir reaksiyon verdi. Şimdi Degerfors'la oynayacaklar. Altlı üstlü takımlar. Aslında dişine göre de bir rakip. Ama yine de tam Göteborg'a güvenebiliyor muyuz? Emin olamadığım maçlardan bir tanesiydi benim açıkçası. O yüzden ben tahmin yapmaktan biraz kaçındım açık konuşmak gerekirse. Ama gollü bir maç, yani her iki takımın da gol attığı bir maç izleyebiliriz kanaatindeyim. Göteborg belki o gazla, yani hafta içinin gazıyla biraz daha vites arttırıp belki bir şeyler yapabilir ama dediğim gibi biraz ben tedirginim bu maçtan açıkçası.
3: Atanın defansa çekileceği, diğerinin yükleneceği bir maç olur. Göteborg'un defansı çok kötü. Degerfors keza öyle. Degerfors üretmekte de çok sıkıntı yaşayan bir takım. Etçide her iki takımın da sıkıntıları var. Göteborg mirası olan bir takım. Kendi sahasında oluyor. İç sahada oynuyor. Hafta içi turu geçti konferans liginde. O da bir moral oldu. Golü atarlarsa Degerfors karşılık verebilir mi? Şüpheli. Ama karşılık gol var. Riskine girilebilir. Eğer ilk golü Degerfors atarsa Göteborg beraberliği yakalamak için yüklenecektir. Bu maçta atan kazanır veyahut da birbirine teşne bir maç gibi görünüyor. Tercihim karşılıklı gol var.
2: Güzel. Biraz peki Bromma Poykarna Malmö maçı ile ilgili neler söylersiniz? Bu maçta da sanki bir combo tercih olacak gibi ama evet, şu an oranlar bir kapalı. Kilitlendi oranlar ama Malmö'nün penaltısı gelmiş. Benim
3: daha
2: çünkü
3: farklı bir düşüncem var. Malmö'nün penaltısı mı geldi?
2: Evet. Ona göre bir düşünce bizi biraz bekletelim isterseniz yayında. Şaka bir yana. Malmö galiba penaltı atacak. Bir yandan da ekranımı açmaya çalışıyorum. 15 seansında çok maç var. Her maçı yakalayamayabiliyorum tabii haliyle, takdir ederseniz ki. Affınıza sığınıyorum orada Radyo Gol dinleyenleri.
3: Tabii ki ama şu anda
2: penaltı kaçtı.
3: Ulsan 3'e attı. 3-1 yaptı şu anda.
2: Oo, çok güzel.
3: Ulsan Anyan karşısında 3-1 önde. Jeju Incheon maçı da 3-3 devam ediyor. Dajon Givancu maçı da golü bulmayı başardı Dajon. Bu iki takım şampiyonluk için mücadele ediyorlar, Dajon ile Givancu.
2: Nordjylland da 1-0 önde bu arada.
3: Nordjylland maçı evet 1-0 önde.
2: 1-0 öne geçmiş Nordjylland. Onu gördüm. Evet. Bu arada Malmö'de penaltı kaçtı. Hızlıca size sözü vereyim. Nasıl bir beklentiniz var? 2-3
3: karşılıklı gol var demiştik o maçta. Nordjylland Rangers maçında 2-70, 1-77 oranla. Umarım devamı gelir gollerin. Bromma Poçkayna Malmö maçında da Bromma Poçkayna ligde 13. sırada. Bu takım çok derece formsuz. Son 5 maçta mağlup oluyorlar. Formsuz bir ekip. 3 puan fark var Malmö ile aralarında. Malmö de 8. sırada. Önemli bir oyuncularını Tahali'yi kaybettiler. Yunanistan'a transfer oldu. Tahali'yi Galatasaray maçlarında hatırlarız. Galatasaray maçında son yarım saatte ciddi anlamda sıkıntı çıkarmıştı Galatasaray defansına. Gol de atmıştı Muslera'ya. Son haftada iç sahada Elfsborg'a 2-1 kaybettiler. Defanstan İzlandalı Sabek, İzlanda milli takımda oynayan bir Palsson Sabek, o oyuncu da yok. Beraberlik kokusu alıyorum bu maçta. Malmö da kötü günler geçiriyor. Prombakarina da keza öyle. Maç sonu X'in 3.30 gibi bir oranı var. Tabii beraberlik sıklıkla önerdiğimiz bir şey değil ama 5 maçtır kaybeden bir takımdan bahsediyoruz. Ev sahibi ekip Prombakarina 5 maçtır sıkıntı yaşayan bir ekip. Bu maçta artık bu kötü gidişata bir dur demek isteyecek ama Malmö'yü yenebilirler mi? Kapasitesi sinirli ligde 13. sırada bir ekip. Evet. Sanki beraberlik bu maçta daha ön plana çıkan bir ihtimal olarak görünüyor. İlk yarı 4.5 üstün çok düşük bir korner oranı var. 1.58 gibi bir oran. Bu takımların üretkenlikte sıkıntı yaşadıklarını, gol bulmakta zorlandıklarını biliyor. Bu takımlar için korner ihtimali de ön plana çıkıyor ama maç sonu X bu maçta bir beraberlik denenebilir. Yüksek oranı seven bahis severler için beraberlik ön plana çıkıyor benim adıma.
2: Peki bu arada Vaduz da attı. Vaduz da 1-1 yaptı Sengalen karşısında maçı. Hızlı bir İsviçre seansı başladı diyebiliriz bu anlamda. Valla Malmö maçında benim bir karşılıklı gol var gözüme çarptı. Bromma Poykarna'nın iç saha performansı kaynaklı. Evinde skor bulduğu skorlar kaynaklı. Biraz böyle bir gözüme karşılıklı gol var. Çarptı. O da 1.48. Çok da iyi bir oranda değil. Hem Göteborg hem de Malmö maçını biraz canlı takip edip bir karar vermek biraz daha doğru olacak galiba. Algoritmalar neler söylemiş? Bromo Poikarna Malmö maçında bilgisayar 1-2, Zlatna 1-1. Göteborg Degerfors maçında bilgisayar 2-1, Zlatna 2-0 demiş. Bunları da yine aktarmış olalım. Tahtalarda peki var mı herhangi bir şekilde hem İsviçre hem de İsveç maçları? Onlar da İsviçre'yi de demin çok tahtalar özelinde konuşamadık. Sion maçı 2.5 üstte Türkiye tahtasında ikinci sırada. Lugano maçı 2.5 üstte üçüncü sırada olduğunu söyleyebilirim. Yine Göteborg galibiyeti 7. sırada. Türkiye tahtasında Malmö maçı 2.5 üst 10. sırada. Asya tahtasına geldiğimde biraz daha yerel maçlar var. Avrupa'dan pek maç seçilmemiş. Balkan tahtasında baktığım zaman yine aynı şekilde o biraz daha Balkan yöresinden maçları Balkan tahtası bugün tercih etmiş diyebilirim. ABD tahtasında da yine kıtada oynanan maçlar. Bir tek Bram maçının maç sonu bir olarak Avrupa'dan bir maç girmiş ABD tahtasına. Avrupa'da durumlar nasıl? Avrupa'da da yine İsviçre ve İsveç liglerinden maçlar yok. İngiltere'de de yine durum aynı. Türkiye tahtası biraz daha eğilim göstermiş bu saate kadarki konuştuğumuz maçlara diyelim. Canlılardan var mı herhangi bir öneriniz? Takip ettiğiniz bir maç var mı sevgili Metin Atakan?
3: Neticede şu anda İsveç Ali Beskan'da iki maç başlamış durumda. 15. dakikalar şu anda. Bromo Kaina, Malmö, Göteborg, Degerfors maçları 0-0 devam ediyor. Jeju Incheon maçı ile ilgili biraz evvel 3-3 devam ediyor. Bu maçla ilgili son dakikalarda bir gol olur mu? Bu risk alınır mı? Hangi takımla ilgili? Sanki o maçta bir gol olacakmış gibi hissediyorum ama tabii ki tam bir kanaate varabilmiş değilim hangi takıma ilgili ama o maçtaki son dakika golüne işaretleri veriyor gibi hissediyorum. Kısaca böyle.
2: Şu an 2.37 Jeju United maçında Güney Kore Ligi'ndeki maçta 3-3 olan maçta 6.5 üstün oranı 2.37. Küçük bir deneme yapalım o zaman. Şöyle hatta 2.40 oldu tam deneme sırasında 2.40 oldu. Onu da söylemiş olalım. Ben VPS'den ilk yarı bir gol bekliyorum. Maç önü olarak belirtmiştim. Bakalım o gol gelecek mi ilk yarıdan. Yine Midland maçı 0-0 devam ediyor. Orada da ilk yarı 1.5 üst beklentim var. Bakalım kalan sürede neler olacak. Ben Şenoa maçında ilk yarı bir gol daha çıkar mı? Ama bir yandan da 5 dakika kaldı. Olmazsa ikinci yarı golleri biraz daha bekleyelim. İlk yarı bir bitsin. Oranlar da biraz daha yükselmiş olur. Olmazsa iki gol olarak oraya gideriz. Bir yandan da şöyle bir bakıyorum. Mesajlar var. Biraz mesajlara da bir göz atalım. İyi yayınlar Efe Bey. Günlük sizlere yazıyorum. Bir tane 5 gollük maç alıyorum ve arkama yaslanıyorum. Teşekkürler tüm ekibe. Bugün var mı 4-5 4.5 beklediğimiz bir gollü karşılaşma demiş bir dinleyicimiz. Teşekkürler mesajınız için. Birazdan Metin Atakan'a bir sorayım. 4.5 üst beklediği maç onun hangisi olur diye. Malmö üst, Sion üst, Molde karşılıklı gol var. 2.5 üst olur mu demiş Yalçın Bey mesajında. Bu 3 maç için ne söylersiniz demiş. Yalçın Bey'e de selamlar. Ulusan maçı için de tekrar tebrik ederiz. Malmö üst, Sion üst, Molde combo bahis. Ne dersiniz sevgili Metin Atakan bu üç maça?
3: Malmö maçı ile ilgili tabii ki Malmö maçı ile ilgili biraz evvel konuştuk.
2: Evet, az önce
3: Beraber
2: bahsetmişiz.
3: izlediğimiz ve Malmö maçının 3 bitme ihtimali beni düşündürüyor verdiği 3 maç içerisinde. Sion Lüzen maçında katılıyorum. İlk yarıda iki takımdan biri. Geçtiğimiz sezon Sion Ligi 5. sırada bitirmişti. Lüzen'de 7. sırada bitirmişti. Genel itibariyle başarılı bir sezon geçirdiler. Tabii şampiyonluğu oynayamadılar. Sürpriz bir şampiyon çıktı. Tüm şampiyon oldu. 2.5 üstte teşne bir maç Sion Lüzen maçı. Katılıyorum ama Bromo Kaina Malmö maçı ile ilgili düşüncem şu an zaten devam ediyor maç. 0-0'da
2: Evet.
3: en son. Beraberlik içinden geçen skordu. Takımların formsuzluğuna istinaden bu kanaatteydim. Atanın defansa çekileceği, diğerinin riskleri alacağı ya da 0-0'ın uzun süre korunabileceği, Atan kazanıra dönebilecek bir maç olduğu kanaatindeyim. Üst olma ihtimalinin kendi adıma düşük olduğunu düşündüğüm, yani düşündüğüm bir maçtı bu.
2: Evet. Bu arada Inter Turku frikikten tam böyle ceza sahası yayının içinde tam böyle ön çizginin biraz böyle bir 20 santim gerisi 30-40 santim diyeyim daha doğrusu gerisinden tam kaleyi karşıdan gören bir yerden attığı frikik golüyle 1-0 öne geçti Inter Turku VPS karşısında. Onu da söylemiş olayım. Peki bugün 4.5 hangi maç için denersiniz 4.5 üstü?
3: Yani
2: bakalım
3: burada
2: aynı fikirde olur muyuz?
3: 20'ye yakın maç çalıştık şu anda. Şunları çeviriyorum sayfaları. 21 tane maç çalışmışız. Bugünkü değerlendirmelerimizi çeşitliliklerde 6 tane ligde. Şöyle baktığım zaman Sion-Lüzen maçı gol olması yüksek bir müsabaka. İkinci yarı daha fazla gol olabilir diye kanaatindeyim. Şöyle baktığımda Brann Rosenborg maçı gollü geçmeye azay bir maç. Bu maçı verebilirim. Keza Avusturya Ligi'nde yüksek skorlu bitme ihtimali olan maçlar da var. Rus Ligi'yi değerlendirirsek Rus Ligi'nde de keza aynı şekilde ortalamasının yüksek olacağını, sezon başı hazırlıkları ve sezon başında ilk veriler, doneler onu gösteriyor. Brann Rosenborg maçını verebilirim.
2: 4.5 üst olarak.
3: 4.5 üst olarak Brann Rosenborg maçı ihtimal dahilinde görünüyor benim için.
2: Güzel. Benim için de açıkçası PSV Eindhoven Alkmaar Hollanda Süper Kupa müsabakası 4.5 üst için uygun görünüyor.
3: Evet, özellikle bu maçın da golü geçeceği kanaatindeyim. Ben maç sonu 1-2.5 üst 1.80 oranla düşünüyorum.
2: Süper.
3: Siz de Bastat'tan yazmıştım bu maçla ilgili,
2: evet,
3: düşeceğim.
2: Evet.
3: PSV bu maça geçiyor muyuz? Konuşuyor muyuz?
2: Hadi başlayalım o zaman. Hollanda Süper Kupası hazır demişken onu da, evet, konuşalım. Sonra Brann mı PSV mi beraber seçeriz 4.5 üst için ya da sevgili dinleyicimiz artık biraz kupon şansı kendisi bir seçim yapar diyelim. Evet. Hollanda Süper Kupası. Buyurun o zaman siz başlayın. Beraber yine konuşalım maçı.
3: Teşekkür ederim. Hollanda Süper Kupası PSV geçtiğimiz sezon ligin açık ara en iyi takımıydı ve şampiyonluğu rahat bir şekilde kazandı diyebiliriz. Alkmaar'da genel itibariyle hem Avrupa Kupalarında hem ligde iyi bir sezon geçirdi ve kupayı kazandı. Hollanda Kupası'nı kazandılar. Tabii ki Dünya Kupası'nda Fas takımında ön plana çıkan Saibari'yi sattılar. Geçtiğimiz sezonun en dikkat çeken oyuncusuydu. Ve Alkmaar takımı için bir dezavantaj doğurdu. Bu domino etkisi olarak bahsediliyor şu anda. Transferlerdeki domino etkisi kullanılan bir tabir olarak ön plana çıktı. Otoriteler tarafından, spikerler tarafından. Bu domino etkisi de Alkmaar'da Minya'nın PSV'ye transfer olmasıyla neticelendi. En iyi oyuncularını, evet, kaybettiler. Bu maç üzerinde benim değerlendirmemler içerisinde benim için ön plana çıktı. Çok iyi bir kadrosu var PSV'nin. Orta sahasında Schouten var, Werman var. Bunlar kaliteli oyuncular. Defansı zaten oturmuş bir defans ikilisi. Flamingo ile Gasinovski de İspanyol sol stoper. O da gayet iyi. Sağ bekte Sidilya'da iyi bir performans gösteriyor. O da Monaco'dan bildiğimiz iyi bir oyuncuydu. Sol tarafta Brezilyalı Mauro Junior var. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği bir oyuncu olduğunu biliyorum. Tabii ki ön libero pozisyonunda da oynayabiliyor. Bu maçta Schouten yok. Schouten yerine ön libero oynayabilir. İyi bir takım olduğunu düşünüyorum PSV'nin. Şampiyonlar Ligi'nde de zaten belli bir başarı standardı olan bir ekip. Kadroyu ağırlıklı olarak koruyorlar. Saibara dışında kaybettikleri bir oyuncu yok. Ama pek fazla transfer yapamadılar. Transfere de Ağustos ayının ilerleyen günlerinde harekete geçeceklerdir mutlaka. Onlar da domino etkilerini ve transfer piyasasındaki maliyetlerin bir miktar düşmesini bekliyorlar. Kuvvetle muhtemel diye tahmin ediyorum. Porvet'te zaten Plea gibi etkili bir oyuncuları var. Geçmişte Borussia Mönchengladbach'tan bildiğimiz bir oyuncu. Boşnak Bayrak Devirici Dünya Kupası'nda da yükledik. O oyuncu bu sene ön plana çıkabilir. Akmal'da da iyi oyuncular var. Başta İrlandalı Perrot olmak üzere. Jordi Klaas'ı zaten yıllardır Hollanda futbolunda belli bir seviyesi olan eski milli oyuncu. Ken Kupainus'un kardeşi var, Pir Kupainus. O da iyi bir oyuncu var. Kalecileri odur, o da iyi bir kaleci. Aralarındaki son 5 maçta toplam 21 gol var bu iki takımın. 4.5 evet. üçlüğün için kesinlikle size katılıyorum. İhtimal dahilindeki maçlardan biridir. 16 gol atmış PSV Eindhoven, 5 gol yemiş. Bu iki takımın aralarındaki son 5 maç gol ortalaması çok yüksek.
2: Evet.
3: 4 golün üzerinde, 3.5 üst yani.
2: Evet.
3: 4.5 üst olur mu bilmiyorum ama 3.5 üst ortalama zaten mevcut ortalama şu anda. Evet. Bu maçla ilgili vereceğim özel bir bahis de ilk yarım saatte bir gol olurum 1.62 gibi bir oranı var.
2: Çok
3: maçla güzel. İlgili ana bahsim maç sonu 1.2.5 üst 1.80 PSV Eindhoven'ın galibiyeti. Saibar dışında kadroyu koruyorlar. Sezon başı hazırlıklarında da gayet iyi görünüyorlar. Kazanmaya yakın olduklarını düşünüyorum. Altmar en iyi oyuncusunu kaybetti. Oyun liderini kaybetti. Takımı sürükleyen orta sahada son derece kaliteli Galatasaray maçındaki etkili oyununu da dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. O oyuncuyu aldılar kadrolarına Saibar'ın yerinde. Bu Altmar için tabii ki PSV karşısında en büyük dezavantaj. Yerine oynatacakları oyuncular da var. Ayub Efir var. Başka oyuncular da var. Altmar'ın da genel itibariyle birbirine yakın çok üst düzey oyuncular olmamasına rağmen belli bir standartı olan takım oyunu kuvvetli, ayağı iyi pas yapan, sahaya iyi yayılan, sağ parselizasyonunu iyi yapan tam bir total futbol temsilcisi, iyi bir ekip Akmar. Ama PSV Eindhoven'un kazanacağını düşünüyorum. Sevim Uysal maç sonu 1.2.5 üst 1.80 bu maçla ilgili bir numaralı tercihim. Özel bahis olarak da ilk yarım saat bir gol, her iki takımın bir golü 1.62 oranla değerlendirilebilir.
2: Güzel. Ben ilk defa şu konuda bir şaşkınlık içerisindeyim. Özel bahisler Dünya Kupası'nda ilk 30 dakika golleri falan hangi maç olursa olsun oranının çok oynadığını görmedim açıkçası. Hatta hiç oynadığını görmedim. Hep böyle bir 30 dakika golleri falan sabit kalırdı. Bu maçta şu an güncel 1.50'ye düşmüş durumda ilk 30 dakika golü.
3: 1.67 baktığımda benim.
2: Evet evet ben de dün maç yazımı bizim 1.02 platformu dergisi için maç yazımı yazarken ben de şöyle bir ilk 30 dakika gole baktığımda 1.62 idi. Şu an 1.50'ye kadar gerilemiş. İlk 30 dakika gollerinin bu kadar gerilediğini hiç görmezdim açıkçası. Biraz o konuda şaşırdığımı ben de söylemem gerekiyor. 1 ve 2.5 üstü asla itiraz etmem. Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi Saibari satışı sonrası açıkçası ben daha tam PSV'nin o hücum hattına gereken takviyeyi yaptığını düşünmüyorum. Siz de zaten biraz belirttiniz. Ben PSV'den en az bir transfer daha bekliyorum. Bu şekilde başlamayacaktır. Çünkü aksi halde Şampiyonlar Ligi'nden yine hızlı bir geri dönüşle Hollanda Ligi'nde bir şeyler yapmaya çalışan bir PSV Eindhoven görebiliriz. Öte yandan bu sezon ligde biraz daha farklı olacak. Feyenoord Van Bronckhorst'u getirdi takımın başına. Ajax Girona'nın hocasıyla anlaştı ve şu an takım başında Girona'nın hocası var Michel. Öte yandan takıma yapılan takviyelere baktığımızda Ajax biraz daha bu sezon geçen sene abi, aksine Ajax'ın derli toplu bir görüntü de yani o yönden de PSV'nin de takviye açısından pek gecikmemesi gerekiyor diye düşünüyorum.
3: Marcos Leonardo'yu aldılar Al Hilal'den. Çok önemli evet. Bir katkı. Ciddi bir onferans bedeli verdiler Marcos Leonardo'ya. Katkıda yapacaklar. Orta sahayı güçlendirecekler. Temaslı oyuncular. Mutlaka bir ön libero alacaklar. Eston Alvarez konuşuluyordu. Mutlaka orta sahadaki kırılganlığı, defanstaki oyuncular beklenilenleri veremiyor. O Ajax mutlaka önemli transferler yapıp geçtiğimiz yılın acısını çıkaracaktır. PSV'de geri kalmamak anlamında. Bekliyorlar. Onlar da mutlaka Ağustos ayı sonunda önemli transferlerle kadrolarını güçlendirecekler kuvvetle muhtemel.
2: Evet yani o yönden Leonardo transferi de çok gerçekten dikkat çekici. Öte yandan savunmaya da iki takviye yaptılar. Biri Monaco'dan bonservis ödeyerek Enrique'yi aldılar. Bir de eski oyuncuları Hollanda milli takımından
3: evet,
2: da bildiğimiz.
3: Evet o oyuncu çok önemli bir oyuncu. Evet. Galatasaray'la İsmail Jacobs'la beraber orada rotasyonlu kullanıyordu. İsmail Jacobs çok sık sakatlandığı için o oyuncunun hücum gücü çok güçlüydü. İsmail Jacobs güçlü takımlara karşı defansif anlamda oynuyordu. Mesela 50-55 maç oynadığı Monaco'da 30 maç İsmail Jacobs'la oynadıysa yedekten de girdiği zaman eşit sayıda dakika alan oyunculardı. Ama hücum gücü yüksek bir sol bektir. Ciddi katkı verir.
2: Evet öte yandan Deli Blind de geldi. Yine Girona'dan bonservissiz aldılar galiba onu da ligden düştükten sonra Girona. Orada eski hem oyunculara hem eski Hollanda milli takım oyuncusu Danny Blind de savunmuştu.

0: Almanya'ya geldi. Yani Ajax'ta bu dönüşüm söz konusuyken PSV'nin pek de sessiz kalmaması lazım. 20 milyondu sanırım Leonardo'nun transfer
1: Evet, 20
0: ücretine
1: milyon.
0: ödenen miktar. Yani o noktada PSV'nin mutlaka kat...
1: Atletico Madrid konuşuyordu. Üst düzey takımlarla ismi geçiyordu Marcos Leonardo'nun. Zaten oyuncu çok potansiyelli bir oyuncu. Alilala transferi de sürprizdi. Mutlaka Avrupa yapacaktı.

0: tabii ki İbrahimovic önemli santraforlar için çıkış anlamında Hollanda doğru adres.
1: Evet, gerçekten Ajax biraz dikkat çekici. O yönden baktığımızda sadece Altmar'ın o 10 numara mevkiindeki yıldız oyuncusunu almakla PSV durumu kurtaramaz gibi geliyor bana. Biraz daha takviye şart kanaatindeyim. Özellikle Saibari'nin yerini bir doldurması gerekiyor. Ya yeni bir Saibari adayıyla dolduracak orayı ya da bir şekilde dolduracak Perisic'le falan. O yani hazır yaşı da ilerledi zaten. Öyle çok o rotasyon olarak orası çok böyle sağlıklı durmuyor benim gözümde. Ligin de henüz başı. Şimdi bir yandan da bakıyorum.
0: Göteborg gol attı bu arada. Fehmi Bey öne geçti Göteborg.
1: Ah, süper.
0: Şu anda.
1: Süper. Göteborg 1-0 önde. Bu arada Jeju maçı 3-3 bitti ama zaten son dakikalar biraz riskli bir deneme demiştik. Ama asıl şöyle Şenoa'nın ikinci yarısında bir şey çıkartacağız gibi geliyor bana. Hollanda Kupası ile ilgili de son döneme baktığımız zaman hep böyle bir karşılıklı gol varlar. 2.5 üstler, 3.5, 4.5'lar gördüğümüz bir kupa oluyor. Hollanda Süper Kupası, Johan Cruyff Kupası diyelim daha doğrusu orijinal ismiyle. Ben bu maçta da Altmar'ın skor katkısı yapabileceğine inanıyorum. Çünkü hazırlık döneminde de Altmar gollü maçlar oynadı. Yani hazırlık maçları tabii %100 referans alabileceğimiz maçlar değil ama takım sonuçta bir görüntüyü de oyun gücünü de ortaya koyuyor bir noktada. Açıkçası bu noktada ben PSV gol atmasını bekliyorum. PSV'nin zaten hakim bir oyun oynaması hepimizin beklentisi. Böyle 4.5 üstlere falan gidebilir bir maç. Hatta PSV'nin yeni transferi gol atıp sevinmeyebilir. Yine bu tarz aksiyonlar, futbol sever böyle şeyleri. Stan Nine'ın gol atmasını da bugün beklediğim PSV'nin yeni oyuncusu, Altmar'ın eski oyuncusu. Onun da gol atmasını beklediğim Sven Minans, daha doğrusu yanlış söyledim az önce. Evet. Düzeltiyorum, affedersiniz. Sven Minans'ın golünü bekliyorum diyeyim. Bugün bir gol atar gibi geliyor bana Minans.
0: Çok iyi bir oyuncu o. Yani Galatasaray maçında benim Altmar'da en beğendiğim oyuncu oydu. Sonrasında da maçlarını izledim. Yani ciddi potansiyelli bir oyuncu. O oyuncuyu boşuna transfer etmediler. Çıkış yapabilir, eşik atlayabilecek bir oyuncu o.
1: Evet, kesinlikle öyle. Doğru söylüyorsunuz. Katılıyorum. Bir reklam aramız geldi. Reklama gidelim. Daha sonrasında Şenoa maçının ikinci yarısında ne alalım bir karar verelim ve yayınımıza devam edelim ama önce kısa bir reklam arası, daha sonrasında birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
1: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Sevgili Metin Atakan'la bu Kazandıran Saatler'de birlikteyiz ve yayınımızın son bölümüne geldik. PSV Altmar maçı maç sonu 1 ve 2.5 üst için ideal tercih, 3.5 üst normal tercih, 4.5 üstünde denenebileceği bir maç olarak gündemimizdeydi. Bu arada şöyle bir oyuncu gol atar oranına bir baktığımda Sven Minans'ın 3.15 oranı

0: planı var. Onu da iletmek isterim. Sevgili Radyo Gol dinleyenleri, futbol böyle hikayeleri dediğim gibi seviyor diyebiliriz. Algoritmalar herhangi bir tahminde bulunmamış. O yüzden bir görüş iletemeyeceğim algoritmalardan skor anlamında. Yine şöyle bir baktığımda bir mesaj. Midland üst, Norcelland üst, Zenit üst. Sanırım bu oynanmış bir kupon. Ne dersiniz bu üçlüye? Kağıt üstünde fena durmuyor. Ama hazır Zenit'le de Rusya Ligi'ne bir geçiş yaparız ama onun öncesinde bir...
1: Önce Norveç yaparız demiştik.
0: Tamam.
1: Tabii Rusya maçlarını da zaten platformumuzda değerlendirmiştim. 3 maçla ilgili de yazılarım 1-0 platformunda var. Tabii ki Norveç veya isterseniz de Rusya ile Orenburg Zenit maçıyla
0: Gerçi
1: da
0: Brann Rosenborg maçının 4,5 üstünü de bir konuşuruz demiştik sevgili dinleyicimiz için. Olmazsa Norveç diyelim çünkü Şenoa maçında 3,5 üstün oranı 1,36. 4,5 üstü olabilir 2,37'den ama 3 gol 2,37 pek içime sinmedi açıkçası. Biraz maç ilerledikçe belki bir katkı sağlayabiliriz. Çin Ligi'nde de pek bir fırsat şu an için alamayacak gibiyiz ama bir bakalım. Şeyde Brann maçını bir konuşalım isterim. Çünkü az önce 4,5 üst içinde bir öne çıkartmıştınız. Bir
1: Evet.
0: önceki mesajı da yanıtlamış oluruz böylelikle. PSV mi yoksa Brann mı bir karar vermiş oluruz. Norveç diyelim o zaman. Brann Rosenborg saat olarak biraz tersten başlayacağız ama önemli değil. Bütün maçları konuşuruz. Ne dersiniz Brann Rosenborg'la ilgili?
1: Brand 9. sırada, rakibi Rosenborg 10. sırada, birbirine yakın ekipler. Bu takımlar aynı şehrin takımları. Bir derbi karşılaşma. Çok çekişmeli geçer zaten ikisinin arasındaki maçlar. Brand Konferans Ligi'nde de Kluj takımını eledi. Evinde 3-1 ile geçtiler. Apollon Limassol'la eşleşmişlerdi. Kıbrıs takımı, Güney Kıbrıs takımı. Onlar da Dilagori'yi elemişlerdi, Gürce ekibi. Son 4 maçta 12 puanla 4-4 yapmış. Çok formda bir Rosenborg'la oynayacak Brand. Hafta içi maç da oynadı. Avrupa Kupası maçı oynadı. Onun yorgunluğu da var haliyle. Brand takımı ligde son maçta evinde Vålerenga'ya 3-2 kaybetti. Bu önemli bir husus. Atan yiyen hüviyette bir takım Brann. Rosenborg keza çok formda. Gollü maçlar oynuyor. Gollü galibiyetler alıyor. Brann takımının da atan yiyen hüviyette olduğunu görüyoruz. Rosenborg istim üzerinde zaten. Son 5 maçında son 4 maçında 12 puan almış bir ekipten bahsediyoruz. Çıkışta çok daha gerilerdeydi ligde. Arka arkaya galibiyetlerle, farklı galibiyetlerle formda bir dönem geçiriyorlar. Bu iki takımın da golü geçmeye aday bir maç olduğunu düşünüyorum. 2,5 üst karşılıklı gol veren oranı da 1,58 zaten. Son derece düşük bir oran.
0: Evet.
1: Brann 10. sırada en çok gol yiyen takım 25 golle. İlk 10 sıra içerisindeki en çok gol yiyen 3. takım konumunda. İlk sıralarda olan takımların 15-14 gol bandında yediğinde 25 golle çok gol yiyen bir ekip olduğunu görüyoruz. Rosenborg'un da bu kadar formda olduğunu düşünürsek Brann'a deplasmanda gol bulma ihtimallerinin yüksek olduğu kanaatindeyim. Ama Brann'da iç sahada güçlü oynayan bir takım. En büyük rakibiyle oynayacak. Rosenborg'la oynayacak. Aynı şehrin takımı. Golleri açık bir maç olduğunu düşünüyorum. Fehmi Kurtuluş ve 2,5 üst, 3,5 üst. O izleyicimizin talebi doğrultusunda değerlendirdiğimiz zaman bu 20 maç içerisinde PSV Alkmaar Süper Kupa finali, Hollanda Süper Kupa finaliyle beraber Brann Rosenborg maçının da gollü geçmeye aday bir maç olduğu kanaatindeyim.
0: Güzel. Aslında bu da tabii günün dikkat çeken maçlarından bir tanesi. Hani itiraz etmem. Hani deneyelim, denemeyelim konusunda biraz da seçim şansını dinleyicimize bırakalım ama Norveç'te Brann'la Hollanda Kupası'nda PSV 4,5 üste aday gibi duruyor. Gerçi Brann maçı 20-15'te başlayacak. Yani belki PSV ile başlayıp oradan gelen kazançla diyelim. Brann'a devam edebilirsiniz. Ya da dediğim gibi seçim şansını size bırakalım. Ama ben hem Brann maçına hem de Hollanda maçına sıcağım. Sadece biraz da takibim doğrultusunda PSV maçını ön planda tutuyorum. Peki Norveç bülteninde diğer 3 maç, özellikle
1: Evet.
0: Molde maçı benim çok dikkatimi çekti. Sevgili Metin Atakan, Molde-Sarpsborg maçı. Öte yandan Tromsø maçı da yine
1: Evet.
0: keza Aalesund Tromsø maçı da güzel bir maç gibi duruyor. Benim
1: Aynen
0: bugün
1: öyle.
0: bültende
1: Kufumuslu Kristiansund
0: Pufumosta'ya
1: maçı var. Ayık olma öbretti maçı var.
0: Kufumoslu'ya çok şey yapamadım ya. Isınamadım. Var mı sizin orada değerli gördüğünüz bir tercih? Benim çok içime sinmedi o maç açıkçası.
1: Ait Solna maçı.
0: Kufumoslu maçı.
1: Kufumoslu tabii ligin iki zayıf takımı. İki takım da iyi günler geçirmiyorlar. Kufumoslu 14. sırada, playoff sırasında 14. playoff oynuyor. Kümememişte düşmeme mücadelesi veren ekipler, Kristiansund bir alt sırada, 15. sırada. Zayıf kadrolar, üretmekte zorlanıyorlar. Kalelerini kapatamayan, kapasitesi sınırlı ekipler. Maç sonu X bile denenebilir. 3.57 gibi bir oranı var beraberlik için. Ama daha güzel bir bahis buldum bu maçla ilgili. Çifte şans 0-2. 1.88 oranı var.
0: Güzel.
1: Hem beraberliğe bu maçın bitme ihtimalinin yüksek olduğu kanaatindeyim. 2'yi de veriyor Kristiansund galibiyetine. Kristiansund Kufumoslu'yu yenebilir mi? Zor ama neticede 3 ihtimalden 2'sini 1.88 oranla veriyor. Kufumoslu bu maçta galip gelebilir mi? Güvenilir bir tercih olduğunu düşünemiyorlar. İç sahada çok başarısız bir ekip Kufumoslu. Son 5 maçın 3'ünü kaybetmiş. Kristiansund zayıf bir ekip ama hemen hemen birbirine denk kuvvetli maçlar. Beraberliğe açık bir ihtimal. Çifte şans bu maçta denenebilir. 0-2 çifte şans 1.88 oran. Fehmi Bey kusura bakmayın. Fehmi Bey, Kufumoslu'la Kristiansund maçı ile ilgili değerlendirmem beraberliğin yüksek ihtimal olduğu ama çifte şans 0-2'nin de 1.88 ile tatminkar bir oranı olduğu kanaatindeyim. Fehmi Kurtuluş 0-2 çifte şansı bu maçla ilgili öneriyorum. Bahis bulmanın zor olduğu sıkıntılı bir maç. İki evet. Tane kapasitesi sınırlı. Küme düşmeme mücadelesi veren, güven vermeyen iki ekip.
0: Evet 0-2 çifte şans. Tabii değerli olabilir ama sizin de az önce belirttiğiniz gibi bahis konusunda biraz sıkıntılı. Hazır bültende de öne çıkarılabilecek ikili üçlü kombinler varken Kufum maçından dedim bir es geçerim kendi adıma en azından. Ama sizden
1: daha güzel maçlar var. Molde-Sarsot maçı gibi. Ayas Rus Tromsø maçı gibi. Bunlar bahise çok daha uygun maçlar. Kufum Oslo Kristiansund maçına nazaran.
0: Evet yani aynı fikirdeyiz. O zaman geçelim Tromsø maçıyla devam edelim. Aalesund Tromsø 2.5 üstü komboyla göreceğiz gibi geliyor bana. 1.73'te oranı var. Siz neler söylersiniz bu maçla ilgili?
1: Tromsø ligde çok daha iyi başlamıştı. Formdaydı, liderdiler bir dönemde. Ama şu anda son haftalarda bir parça düşüş içerisine girdiler. Hafta içi de Çek takımı Krajowlie'ye elendiler. Hradec Krajowlie'ye. Konferans ligine kaydılar. Konferans ligiyle Avrupa maceralarına devam edecekler. Avrupa liginden elendiler. Kulüc'de oynayacaklar. Kulüc'de elenmişti. Ligde 3. sıradalar. Dediğim gibi iyi başlamışlardı ama devamını getiremediler. Tabii ki mekanın sahibi Bodø Glimt toparlandı. Geldi tahtına oturdu diyebiliriz. Aalesund'da küme düşmeme mücadelesi veren bir ekip. 13. sırada. Son 5 maçta sadece bir defa kazanmış bir ekip ama iç sahada direniyorlar, iç sahada kapanıyorlar. Öyle kolay teslim olan bir ekip de değil. Ama kapasitesi sınırlı. Taraf bahsine girmek istemiyorum. Tromsø kazanmaya yakın tabii ki.
0: Evet.
1: Ama deplasmanda da hatta kıyasladığım zaman sezon başında başarılı olmalarının sebebi de deplasmanlarda daha kolay kazanmalarıydı ama dediğim gibi hem Avrupa'da elendiler, Konferans Ligi'de devam edecekler, Avrupa Ligi'nde çok da güçlü bir takım elenmediler. Çek takımına Hırvatak Krajowlie ile elendiler. Aalesund'un da iç sahada iyi kapandığını son 5 maçta bir galibiyetleri 4 beraberlikleri var. Yenilmemişler yani Aalesund'un
0: evet.
1: İç saha takımı. Ben bu maçta Tromsø'nün 1.5 golünü 1.64 ile öneriyorum. Korner olarak da bu maçta korner de tercih edilebilir. 1.72 oranı var 10.5 kornerin. Tromsø eğer Aalesund diyorum ilk yarı bir gol atarsa tamamen defansa çekilecektir ve Tromsø gol bulmak için çok yüklenecektir. Zaten çok korner kazanabilen bir ekip. Ligin ilk haftalarında bunu görmüştük. Tromsø'nün zaten kornerler açılan yegane liglerden, nadirliklerden biriydi. Korner de oynanabilir bu maçta ama benim tercihim deplasman 1.5-1.64 oran Fehmi Kurtuluş. Tromsø'nün 2 golü.
0: Güzel. Tromsø'nün 2 golüne itiraz etmemekle birlikte ben bugün Aalesund'dan da gol bekliyorum açıkçası. Yani hem
1: Evet, Şahin iyi oynuyor. Bir galibiyeti
0: tabii.
1: dört beraberliği var. Son beş maçta yenilmemişler. İyi kapanıyorlar. Kolay kolay teslim olmuyorlar iç sahada ama kapasitesi sınırlı bir takım. Es kaza bir gol attığını düşünebilir. Dinleyelim. Korner o zaman çok yüksek bir ihtimal olarak ikinci alternatif olarak canlı da bile takip edilebilir. Korner açık bir maç olduğunu düşünüyorum. Tromsø çok korner kazanan bir ekip. Ama ilk golü Tromsø atarsa ikinciyi bulma ihtimali de yüksek. Neticede belli bir kapasitesi olan bir ekip. Lig üçüncüsü şu anda. Bu ligde Bodo şampiyon olacak ama Tromsø de bu sezon sonunda Avrupa Kupalarına katılma vizesi alabilir. Geçtiğimiz sene aldığı gibi.
0: Tabii. Ben Tromsø konusunda kesinlikle itiraz etmiyorum. Sadece Alesund takımının iç sahadaki bütün maçlarda gol attığını ve bütün maçlarında karşılıklı gol var olarak bittiğini de altını çizmek gerekir. Hiç boş geçtiği maç yok mesela. Hiç kalesini kapattığı maç da yok. Bütün maçlarda karşılıklı gol var olmuş ve sadece iki tanesi 1-1 bitmiş. Diğerleri hepsi kombo tercihe gitmiş. Evet. Yine ben burada da deplasman 1.5 üst tercihiniz kesinlikle yerinde. Aynı zamanda kombo tercihi de kendi adıma ön plana çıkarttığım bir maç olarak belirtmek isterim. Peki evet. Molde Sarpsborg maç sonu 1 çok duruyor. Maç sonu 1 ve 1.5 evet. üst. Maç sonu 1 ve 2.5 üst belki. Ama 1 ve 1.5 üst ideal bir 66.
1: Sarpsborg'dan kaynaklanan şüphelerim var.
0: Neler o zaman hemen alalım sizden detayları da.
1: Çok iyi savunma yapıyorlar. 0-0'ı çok iyi oynuyorlar. Maçları genelde alt bitiyor. Sarpsborg farklı bir takım. Teknik direktör takımı. Molde Avrupa Kupalarını kovalıyor. 5. sırada şu anda. Sarpsborg da 6. sırada. Ama çok fazla gol atan bir ekip değil Sarpsborg. Maçlarını 1-0, 2-0, 2-1 gibi skorlarla, düşük skorlarla kazanan bir ekip. Gol yollarında sınırında en az gol atan ekip ilk 6-7 sıra içerisinde. Ama puan ortalamaları yüksek. Dediğim gibi 0-0 gayet iyi oynuyorlar ve ilk golü atıyorlar. Savunmada dengeliler. Son 5 maçta 13 puan kazanmış bir ekipten bahsediyoruz. Kolay kolay gol de yemiyorlar. Sarpsborg ekibinin olayı o. Molde takımı da Lovik'i transfer etti. Trabzonspor'dan sol bek Lovik. Trabzonspor'da oynayamadı. İtalya'da da başarılı olamadı. Parma'ya gitmişti. Lovik'i transfer ettiler. Brian Hitzen'i kaybettiler. Brian Hitzen'i Bodo transfer etti. Milli oyuncuyu. O da onlar için bir kayıp. Molde'nin en iyi oyuncusu Brian Hitzen'di. O da Molde, şampiyonluktaki en büyük rakiplerine Bodo'ya transfer oldu. Bu maçta düşük skorlu bir maç bekliyorum. Sarpsborg'dan kaynaklanan nedenlerle. TG 2-3. Toplam gol 2-3'ün 2-0-6 gibi bir oranı var. Fehmi Bey.
0: Evet. Bu da güzel bir alternatif.
1: Sarpsborg takımından kaynaklanan nedenlerle bu maçta çok fazla gol olma ihtimalini düşünüyorum. Zayıflamış durumda. Sarpsborg'da o santrafor Karsbak transferi söz konusu bir santrafor. Trabzonspor'da oldukça ilgilendi o oyuncuyla. TG 2-3 2-0-6 oranla bu maçla ilgili düşüneceğim. Bu maçta çok fazla gol olacağı kanaatinde değilim. Sarpsborg ilk golü atarsa zaten çok iyi kapatan, alan kapatan, rakibe fırsat vermeyen bir ekip. Molde de şu anda 5. sırada daha yüksek Avrupa Kupalarını kovalıyorlar ama Sarpsborg'la Molde takımları birbirine denk takımlar diye kanaatindeyim. İki takımın birbirine üstünlüğü yok. Molde'nin hücum gücü daha fazla Sarpsborg'a dayanan ama Sarpsborg da daha iyi defans yapan bir ekip. Toplam gol 2-3, 2-0-6 oran Fehmi Kurtulmuş.
0: Güzel. Bu da değerli bir tercih olabilir. Dediğim gibi ben Molde'nin galip geleceğini biraz daha böyle bir yakın noktadayım. İki golle de kazanabilir. Sarpsborg az gollü maçları oynuyor belirttiniz. Ama sanki böyle burada bir Molde'yi alacağız galibiyetini gibi geliyor bana. Bakalım kupon şansı hepimizin yanımızda olsun diyelim. 2-3 gol mesela 2-0'lık bir Molde galibiyeti hem sizi hem beni mutlu eder diye evet. düşünüyorum açıkçası. Şöyle bir baktığımda algoritmalar Norveç Ligi'nde neler söylemiş. Molde Sarpsborg maçında bilgisayar 2-1 Zlatna 2-0 demiş. Alesund Tromsø maçında bilgisayar 1-2 Zlatna 1-1 demiş. Kupamosto Kristiansund maçında bilgisayar 2-1 Zlatna 1-1 demiş. Brann Rosenborg maçında bilgisayar 1-2 Zlatna 1-1 diyor. Dikkat çekici bazı tercihler var. Zlatna neredeyse 3 maça da 1-1 demiş. Bir maça da 2-0 demiş. Zlatan bu aralar 1-1 skorla çok fazla tembel bir algoritma görüntüsü çiziyor. Her maça neredeyse.
1: Benden yana bu maçta.
0: Evet evet, yalnız her maça 1-1 bir Zlat'la tercihi görüyoruz, böyle bir 1-1.

0: görüyoruz orada. O yönden de gerçekten komik geliyor biraz bana, böyle bir sanki tembellik yapıyorlar gibi. Tabii ki şaka bir ara, algoritmalar bu şekilde iletmiş. Yavaş yavaş 15 seansının da son ilk yarıda son düdükler çalmaya başladı. Nordjylland maçı 0-0 bitti ve Midland maçına şöyle bir baktığımızda o da ilk yarısı 2-0 sonuçlandı. İlk yarı 1,5 üst tercihimiz başarılı oldu. Değerlendirenleri tebrik ederiz. Şöyle bir bakıyorum, bir hata da yapmak istemem ama 2-0 sanki. VPS maçı 1-0 Inter Turku'nun galibiyetiyle sonuçlandı. İlk yarıda orada ilk yarı
1: Bazen
0: ve
1: atarsa karşılıklı gol var gelir.
0: evet, VPS ilk yarı golünü biraz sürpriz olarak değerlendirdik ama o olmadı. Fakat Midland ilk yarı 1,5 üstü 2-0'lık Midland üstünlüğüyle başarılı bir şekilde, isabetli bir şekilde cebimize koyduk. Umarım değerlendiren dinleyenlerimiz olmuştur diyelim. Norveç Ligi'nde var mı eklemek istediğiniz herhangi bir şey?
1: Son bir maç var. AEK Solna Ögrete maçı var.
0: Ha, İsveç'e geçecektim. Evet, orayı da bitirelim diyecektim ama eğer ki Norveç'te varsa önce bir onu dinlemek istedim. Tamam, İsveç diyebiliriz o
1: Norveç'teki
0: zaman.
1: 4 maçı da konuştuk. Molde Sarpsborg, Kufu Moskov,
0: Evet.
1: Kristiansund, Brann Rosenborg maçı. Konuştuğumuz maçlar.
0: Güzel. Ne AEK Solna Örgüt maçında neler çıkarttınız acaba?
1: O maçta AEK Solna son haftalarda İsveç'te formda ekiplerden biri, gol yollarında da etkili. Şu an 6. sıradalar 22 puanla. Son 5 maçta da 9 gol kaybedip 13 puan toplamış bir ekipten bahsediyoruz. İsim üzerinde bir ekip.
0: Evet.
1: Ögrisi takımı sondan 2. sırada, ligin en çok gol yiyen takımlarından biri. Ben bu maçta AEK Solna'nın rahat bir galibiyet elde edeceğini, gollü bir galibiyet elde edebileceğini düşünüyorum. Maç sonu 1-2,5 üstün 1.84 gibi bir oranı var. AEK Solna'nın rahatlıkla kazanması gereken bir maç gibi görünüyor tabii ki. İlk etapta kanaatim ev sahibi ekibin galibiyeti. Maç sonu 1-2,5 üst 1.84 oran Fehmi
0: Güzel.
1: Koçuş.
0: Çok güzel. Bunu da yine notlarımız arasına aldık. Algoritmalar bu maçta neler söylemiş? Hemen onu da bir aktaralım. AEK Solna maçında şöyle bir bakıyorum. Var mı algoritmalar? İlettiği herhangi bir görüş. AEK Solna maçında algoritmalar herhangi bir görüş iletmemişler. Yine emin olmak için bir kez daha bir bakayım. Evet, yok. Şu an herhangi bir görüş iletmemiş algoritmalar bu maçta. Peki Rusya
1: Evet.
0: platformumuzda da yazıyorsunuz. Dergimizde de çok kıymetli yazılar. Bugün bir 10 dakika sonra Zenit başlayacak.
1: Evet,
0: Orhan
1: hemen ona girelim.
0: Burk
1: 10 dakika
0: Zenit,
1: kaldı.
0: neler söylersiniz? Buyursunlar.
1: Zenit Akron karşısında farklı bir galibiyetle başladı Rusya Premier Ligi'nin yeni sezonu. İkinci maçında da Orenburg deplasmanına gidiyor. Rakip Orenburg da ilk hafta müsabakasında iç sahada Rostov karşısında skor dezavantajına düşüp sonradan kırmızı kart görerek bir kişi bile eksik kalmasına rağmen zor anlar yaşadığı maçtan 3 puanla ayrılmayı başardı. Bu önemli bir husus. Böylesine bir geri dönüş takımın sezon başı formunun, fizik kondisyonunun iyi olduğunun bir göstergesi kanımca. Ev sahibi ekibin heyecanını seven tarzında bir değişiklik yok. Geçtiğimiz sezonda küme düşme playoff'u oynamakla son anda kurtularak ligi 13. sırada bitirmişlerdi. Küme düşmekten kurtulmuşlardı. Transfer döneminde ayrılanlar oldu. Takıma yeni katılan isimler oldu Orenburg'da. Şimdi de son şampiyona karşı mücadele verecekler. Zenit sezon başında Spartak Moskova'yı yenip Rusya Süper Kupası'nın vizesine götürmüştü. İyi oynadıkları maç değildi. Spartak Moskova karşısında son dakikalarda buldukları gollerle maçı uzatmaya götürdüler. Penaltılarda yenmişlerdi. Spartak Moskova normal süresinde oldukça üstündü Zenit'e karşı. Daha hazır görünüyordu Spartak Moskova. Dinleyicilerimizin bildiği üzere yerli yabancı çok sayıda üst düzey oyuncu var Zenit'in kadrosunda. Yavaş yavaş maç ritmi de yakalamaya başladılar. Trabzonspor'dan Felipe Augusto'yu aldılar. Başka iç piyasadan Kevin Andrade'yi aldılar. Yeni transferler de yapacak. Zaten çok üst düzey oyuncular bulunuyor. Wilson Barrios'lar, işte Wendell'ler, işte
0: Evet.
1: Stoper Nino'lar, Luis Enrique gibi milli takım kadrosuna seçilen Brezilyalı oyuncuları var. Douglas Santos milli takımda sürekli ilk 11'de oynadı. Takım başarılı olamadı ama Brezilya milli takımının şu anda bir numaralı sol beki pozisyonda, uzun yıllardır da Zenit'te oynuyor.

0: Orenburg da Zenit'e zaman zaman ters gelen bir ekip. Aralarındaki maçlar genellikle gollü geçmekte. Zenit'in hücum gücü zaten herkesin bildiği bir yadsınamaz boyutta. Bu ligin açık ara en iyi takımı konumunda. Geçtiğimiz yıl zorlandılar şampiyonlukta. Krasnodar'ı son dönemde 29. haftada derim yenerek şampiyonluğu elde ettiler. Az kalsın Krasnodar'a kaptıracaklardı şampiyonluğu.
1: Evet.
0: Ama neticede kazandılar. Her iki takımın da gol veya goller bulabileceği bir karşılaşma gibi görünüyor. Orenburg Zenit maçı. Zenit deplasmanda oynasa da galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Bu maç gollü geçer ve Zenit kazanır. Çok da güzel bir oranı var. 3 oranı güzel. Var. Maç sonu 2 karşılıklı gol var. 3 düz oranı var. Tabii biraz yüksek gibi görünüyor ama Zenit yavaş yavaş maç ritmini yakaladı. İlk haftada kazandı. Süper Kuzey Kupayı da kazandı kötü oynasa da. Bu maçı da kazanarak galibiyet serisine devam eder diye düşünüyorum Fehmi Kurtuluş.
1: Çok güzel. Ben bu maçı özellikle 2 ve 2.5 üst olarak gözüme
0: evet,
1: kestiriyordum.
0: Risk birimi düşer.
1: Evet,
0: golü
1: sizden de
0: geçmeye aday bir maç.
1: Evet evet, sizden de böyle bir takviye gelince güzel oldu. İlk maçı 5-0 kazandı Zenit, siz de bahsettiniz. Hazır bir görüntü sergiledi ama rakip de tabii o biraz daha uygun bir rakipti. Bakalım bu maçta da yine yanıltmayacak umarım bizleri ve bir kazanç alacağız diye düşünüyorum. Peki Krasnodar Fakel, yani Krasnodar'ın 1.19'luk oranı zaten ne kadar favori
0: evet.
1: olduğunun göstergesi.
0: Evet.
1: Nasıl arttıracağız burada oranı? Ne dersiniz?
0: Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada bitirdiler biraz önce belirttiğim üzere. Şampiyonluğa koşuyoruz derken son virajda Zenit geldi, tecrübesini konuşturdu ve şampiyonluğu Krasnodar'ın tabiri caizse avucunun arasından aldı. Bu liste açılış haftasında rakibin 10 kişi kaldığı maçta Rubin Kazan gibi dişli bir ekip. Savunma anlayışı çok üst düzey bir ekiptir Rubin Kazan, bildiğim üzere yıllardır geleneksel bir oyun anlayışları var, hiç bırakmadılar. Deplasmanda mağlup etmeyi başardılar ve sezona iyi bir giriş yaptılar. Takım transfer döneminde Vorobya gibi önemli bir oyuncuyu aldı. En önemli oyuncularını da kaybettiler. Bunu da vurgulamalıyız. Çünkü Krasnodar'ın 10 numarası, takımın beyni, orta sahadaki Eduard Sparsyan, Ermeni oyuncunun kaybı ne gibi bir etkisi olacağı da merak konusu bence. Yani Sparsyan'sız oyuna adapte olabilecekler mi? Yine de bu sene kadro kalitesiyle güçlü olduklarını söyleyebiliriz yine. Çok sayıda oyuncu sakatlığı olmadığı takdirde bence iyi bir performans göstereceklerdir. Ligin üst sıralarında yer alacaklardır. Krasnodar oturmuş yapısıyla, kulüp yapısıyla, stadıyla, modern bir stadı var, etkili seyircisiyle Moskova takımlarının en büyük rakibi konumunda şu anda Zenit St. Petersburg'la beraber. Ben bu maçta rakip takım Fakel'i değerlendirdiğimde ise Fakel alt ligden geldi. Birinci lige yükseldiler. Bu defa kalıcı olmayı hedefliyorlar. 2-3 sene öncesinde de Rusya Premier Lig'deydiler. Küme düşmüşlerdi. Asansör bir takım hüviyetindeler. Dynamo Mahaçkala'ya talihsiz bir şekilde kaybettiler. İlk hafta evlerinde sıkı bir mücadeleye girmişlerdi ama kadro itibariyle tabii ki alt ligden gelen oyuncularla sezona başladılar diyebiliriz. Çok fazla yeni transfer yok Fakel takımda. Her şeye rağmen onlar da sezonun ilk puanını almayı arzu ediyorlardır diye tahmin ediyorum. Zorlu bir deplasmanda sert bir rakip oynayacaklar ama Krasnodar önemli bir takım. Şampiyonluğun doğal adaylarından. Evinde kazanması normal sonuç olur. Ben Krasnodar'ın kazanacağını düşünüyorum. Her iki yarıda da gol atarın 2-0-1 gibi bir oranı var. Oranlar çok düşük Krasnodar tür direkt favori olduğu için. Krasnodar'ın her iki yarıda golü denenebilir diye düşünüyorum Fehmi Bey. 2-0-1 gibi bir oranı var. Düştü mü yükseldi mi bakmadım.
1: Yok aynı. Ama yani bu da beni şaşırttı mesela. 2-0-1 her iki yarıda da gol atması ama galibiyeti 1-19 mesela. Bu kadar 1-19 galibiyeti olan bir takımın her iki yarıda da gol atmasını beklememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Buradaki oran dengesizliği biraz benim dikkatimi çekti. Acaba 1 ve 3.5 atla falan birleştirsek 1.75 gerçi çok gol bekler misiniz? Onu da merak ettim ama biraz oran
0: şimdi
1: dengesiz Fakel, geldi bana.
0: Ligin yeni takımı mutlaka katı savunma yapacaktır diye tahmin ediyorum. Ama neticede evet, önemli oyuncular var. John Cordoba var.
1: Evet.
0: Santroforları. Çok ciddi bir bonservis bedeli ödeyerek yıllar öncesinde transfer etmişlerdi. Krasnodar takımı kadro itibariyle Fakel'in çok önünde bir ekipten bahsediyoruz.
1: Peki.
0: İlk gol gecikir mi? 0-0'ı nasıl oynarlar? Muhtemelen katı savunma anlayışıyla kalelerini gole kapatmak isteyeceklerdir. Kontratağa çıkma ihtimalleri, rakip kalede pozisyon bulma ihtimalleri.

0: iyi bir savunması var Krasnodar'ın. Geçtiğimiz sezon en azından öyleydi. Gerçi bazı oyuncular formda değil, form düşüklüğü yaşayan oyuncular var. Sezon başı hazırlıklarda Krasnodar, Moskova takımları ve Zenit'e nazaran pek iyi görünmedi. Belki o yüzden bu derece yüksektir.
1: Peki ama Ahmet Grozny ve Spartak yüksek. Moskova. Bu maç içinde bir iki cümle varsa alayım. Yavaş yavaş sona geldik çünkü.
0: Evet.
1: Varsa bir iki cümlede bu maçı alayım. Buyursunlar.
0: Spartak Moskova sezon Süper Kupa'da Zenit karşısında üstün oynadığı maçta biraz önce belirttiğim gibi talihsiz başlangıç yaparak kupayı teri penaltı atışlarında kaybetti. Sonrasında da ligin ilk haftasında ligin yeni takımı Rodina Moskova karşısında sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldılar. Geçtiğimiz yılın mevcut kadrosunu korumuş durumdalar. Transferde önemli bir kayıpları olmadı. Şimdi ligin ikinci maçında deplasmanda Ahmet Grozny ile karşı karşıya gelecekler. Ev sahibi ekip Ahmet Grozny de sezon başı hazırlık döneminde aldığı iyi sonuçlarla dikkat çekmişti. Ligin ilk maçında da Lokomotiv Moskova önünde deplasmanda iyi bir görüntü verdiler. Yenilmeden bir puanla döndüler. Kadro olarak tabii ki iki takım arasında Spartak Moskova lehine bariz bir fark var. Ama Ahmet Grozny takımı da zayıf bir ekip değil Fembe. Geçtiğimiz yıl ligi orta sıralarda 9. sırada tamamlamışlardı. Mücadele gücü olan özellikle iç sahada sağ ve seyirci avantajını kullanan bir ekip Ahmet Grozny,
1: evet.
0: Takımı. Eski milli takım teknik direktörü Stanislav Çerçesov tarafından çalıştırılıyorlar. Mali kapasiteleri ölçüsünde de transferlerde yapmışlar. Baktım transferlerine de.
1: Evet.
0: Çekişmeli bir karşılaşma olabilir. Yani Ahmet Grozny Spartak Moskova'ya kolay teslim olmaz. Deplasmanda da olsa oturmuş kadrosuyla Spartak Moskova'nın yine de kazanmaya daha yakın olduğunu inanıyorum. Zor bir maç olur. Böyle 1-0, 1-1 atan kazanır. 2-1'e dönebilecek. Veya Spartak Moskova ilk golü atarsa Ahmet Grozny risk alır. Ahmet Grozny. Beraberliği yakalamaya çalışır. Spartak kontrataktan 2'yi bulabilir. Tercihim evet. Maç sonu 2 karşılıklı gol var olacak bu maçla ilgili. Çok yüksek bir oranı var. 3.77 ama Rus Ligi için doğal oranlar bunlar. Maçlar çok çekişmeli geçiyor. O anlamda Ahmet Grozny'nin Spartak Moskova maçı seyir zevki yüksek bir maç olacaktır. 3 ihtimalle açık bir maç ama ben Spartak Moskova'nın kazanacağını düşünüyorum. Riske girerek maç sonu 2 karşılıklı gol var diyorum. 3.77 oranla.
1: Çok teşekkür ederiz. Sevgili Metin Atakan'la birlikteydik. Kazandıran saatlerin de sonuna geldik. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Kupon şansınızın yanınızda olduğu şahane bir pazar günü geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklam bitti.
1: Kim ne dedi?
2: Naci hoş geldin.
3: Hoş bulduk Aydın.
2: Galatasaray'ın gündemi bir hayli hareketli ama transfer yok. Dursun Özbek, sakin kardeşim, Galatasaray'ın parasını çöpe atmayacağım. Gereken neyse onu yapacağım değil mi? Ama tepkiyi dindiremedi diye düşünüyorum. Ne dersin?
3: Katılıyorum. Tabii ki konuşulan uzun süredir birçok isim var. Fakat somut adım olmayınca Galatasaray taraftarı da tedirgin olmakta son derece haklı. Yani kalkıp rakibi olan ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yaptığı hamlelere bakalım. Manchester City'den Ake'yi aldı. Marsilya'dan Greenwood'u aldı. Vedat Muriç'i aldı ve Leao için masada. Onu ayrı ilerleyen dakikalarda anlatacağım zaten detaylı ama şimdi kalkıp sadece rakip odaklı da değil, Galatasaray taraftarının endişesinin en önemli noktalarından bir tanesi Galatasaray camiası ve kulübü geçmişte yaşadığı hatalardan ders çıkaran ve ona göre hamle üreten bir camia refleksi gösteriyordu. Bugün baktığımızda geçen sezon Galatasaray belki de 4 yıllık Okan Buruk döneminde en zorlanarak elde ettiği şampiyonluğa ulaştı. Ama geçen yılki travmalarından Galatasaray yönetiminin ya da teknik heyetinin yeteri kadar ders çıkarmadığını düşünüyor Galatasaray taraftarı. Niye? Çünkü geniş kadro, geniş rotasyon diyoruz. Bugün Galatasaray A takımında Abdülkerim'in yedeği olan sol stoper yok. Galatasaray A takımında Osimhen'in arkasında forma giymesi gereken yedek santrafor yok. Galatasaray A takımında Barış Alper Yılmaz'ın arkasında oynayabilecek sol açık yok. Ya da hala işte Samsunspor'da Kasımpaşa'da kiralanmasına rağmen forma giyemeyen Eyüp Aydın Galatasaray'la kampa gidiyor. Kaan Ayhan'dan Galatasaray taraftarının bir beklentisi vesaire kalmadı. Olay sadece yıldız transferi değil, olay sadece general getirmek değil.
2: Bütün operasyonla ilgili sorun.
3: Yani net. Onu görmek istiyor. Sen gidip Aral Şemsir alsaydın, sen gidip bonservis elinde olan Salih Özcan'ı alsaydın ki bunları niye söylüyorum? Çünkü kapına kadar geldi. Oyuncuların temsilcileriyle görüştün ama tercih etmedin. Sen bu hamleleri yapmış olsaydın Galatasaray taraftarı evet bizim gerçekten de güçlü bir projeksiyonumuz var, planımız var. Çilek Ağustos'ta, çilek Eylül'de ama Galatasaray doğru yolda diye düşünebilirdi. Fakat Icardi gitmiş. Geçen sezon 15 gol katkısı. Noelang gitmiş. Geçen sezon 4 gol katkısı. 19 gol. Sasha Boy da sayı 3 tane oyuncun gitmiş. Aspiria'yı da ekleyelim buraya. 4 futbolcu gitmiş. Gelen oyuncu sayısı 1. Leslie. Şimdi o yüzden o geniş kadroyu kurduğunda, alternatifli kadroyu da yerine koyduğunda Galatasaray taraftarı tedirgin olmakta haklı. Galatasaray'ın şu anki problemi sadece 10 numara çekeyim. Kanat forvet alayım. Bir tane de sol stoper alayım değil işte. Yani senin nitelik olarak ilk 11'den uzaklaştığın an rotasyonda kullanmayı düşündüğün oyuncularda niteliğin düşüyor, kaliten düşüyor. Galatasaray taraftarı aslında bu yüzden endişeli. Galatasaray taraftarı geçen yıl yönetime sabır göstermedi mi? Leroy Sané'yi indirdin 12 Haziran'da, Osimhen'i getirdin 31 Temmuz'da. Arada ne kadar var? 1,5 ay. Ama A dedi mi Galatasaray taraftarı geçen yıl? Herhangi bir şekilde tepki gösterdi mi? Hayır. Niye göstermedi? Çünkü belli bir plan ve projeksiyon dahilinde gidildiğine inandı ve ses etmedi. Sabırla bekledi.
4: Bütün bu tartışmaların içerisinde aklıma benim gelen soru şu. Galatasaray'da Dursun Özbek bu kadar dayak yemek yerine gider parayı basar oyuncuyu alır. Demek ki bir kaynak sorunu var. Kaynağı doğru zamanda kullanmakla ilgili bir derdi var ki bu transferleri yapmıyor diye düşünüyorum. Ne dersin?
3: Güzel bir nokta. Kaynakla alakalı değil de geleceğe dair Sayın Başkan Dursun Özbek'in doğru matematikle transfer yapma gibi bir düşüncesi var. Neden? Galatasaray mevcut A futbol takımının maaş bütçesi 110 milyon euro. Buna vergileri koyduğumuzda 160-170 milyon euro bandına çıkıyor. Şimdi paralar nerede kısmı? 170 milyon euro futbol A takımının maaş bütçesi. 80 milyon euro Osimhen'e ödedi, bitirdi. Demiştim ya çöpsüz üzüm oldu artık Osimhen Galatasaray için. 80'i oraya koyduk, 250 milyon euro. Singo ile Uğurcan'ın taksitlerini sektirmeden ödüyor Galatasaray. Bir 50 milyon euroyu da oraya koydum. 300 milyon euro yaptı zaten. Galatasaray çok ciddi rakamlar ödüyor. Fakat gelirleri, giderler gayet de yüksek gördüğümüz gibi.
4: Var.
3: Sadece 4 kalemde 300 milyon euro saydık. Peki gelirler? Şimdi o noktada sıcak para akışında bütün kulüplerde sıkıntılar oluyor. Görüyoruz Fenerbahçe'yi. Eski başkan Sayın Ali Koç'un ibe ettiği rakamlar, yeni gelen Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın yönetimiyle birlikte sağladığı kasa kolaylıkları hep konuşuluyor değil mi? Ama Galatasaray'da bu yükü çeken en temel isim Sayın Başkan Dursun Özbek. Ha, kasa kolaylığı Galatasaray'da çok fazla yaşanan bir durum ve hadise değil. Galatasaray kendi yağıyla kavrulmaya çalışılan bir kulüp. Ama bu değil ki, şunu da söyleyeyim, %100. Bu değil ki Galatasaray'da çok büyük bir para ya da gelir sıkıntısı var. Hayır, Galatasaray, evet katılıyorum. 1.1 milyon forma sattı Galatasaray. Taraftar transfer beklemekte haklı. Transfer de hep biraz önce dediğim gibi generalle yıldızla olmaz. Son 4 yılda bana göre ligi kıran transfer diyebileceğimiz ifade Abdülkerim Bardakçı. Yerli oyuncu. Kaça aldın Abdülkerim Bardakçı'yı? 3,5-4 milyon euro bonservisle aldın. İlla ki her transfer 40-50 milyon euroluk olacak diye bir şey yok. Zaten bence Galatasaray yönetiminin kaçırdığı noktalardan bir tanesi de bu. Siz doğru rotasyon oyuncusunu içeri atsanız, forma rekabetini arttırabilecek oyuncuyu içeri atabilseydi Galatasaray, yerli yabancı fark etmeksizin 2 ya da 3 hamleyi yapabilseydi, yedek kulübesini güçlendirseydi, geçen yıl yaşadığı hadiseleri bu yıl yaşamamak adına belli adımlar atsaydı, bugün bu yangın bu kadar büyük ve kuvvetli olmazdı Galatasaray'da. Çok açık ve net.
4: Açıkçası şunu söylemek lazım. Giderler çok yüksek. Gidere tabii göre gelir yaratman gerekir. Biraz da anlamak gerekir diye düşünüyorum. Ama o koltuklarında bir sorumluluğu var. Aziz Yıldırım geldiğinde 3 tane oyuncuyu getiriyorsa Galatasaray taraftarı der ki haklı olarak, yani bizde kaynak sorunu yoktu kardeşim. Biz bu kadar para kazanıyorduk. O yapıyor da sen niye yapamıyorsun
3: abi,
4: gibi eleştiriler gelir.
3: Aydın, bak şimdi gelirken berbere uğradım. İyi bir Galatasaraylı. Selam olsun. Abi diyor otoparka, Rams Park'taki otoparka 67.500 lira otopark parası verdik diyor. Bak kombine değil ha. Kombineyi kale arkasında izliyorlarmış. 28 bin liraya otopark parası 67.500.
4: Vay be.
3: Şimdi taraftar bu parayı veriyorsa, bu fedakarlığı gösteriyorsa transferler nerede diye sorduğunda da zaten kimse kızmayacak. Çünkü tarih 31 Temmuz 2026. Ben 2 Temmuz'da diyordum. Yani Galatasaray taraftarı tepki gösterdi bana. Yönetim doğru hamleleri doğru zamanda yapacak diyordum. Ama 29 gün üstüne hala Galatasaray taraftarını mutlu edecek bir hamle yoksa taraftar bu soruyu sormakta haklıdır.
4: Peki bu sorulara bir yanıt vermeye çalışıyor Galatasaray tabii yönetimi. Leao ile başlayalım. Leao konusunda Galatasaray'ın girişimleri ne durumda? Fenerbahçe tarafından edindiğim bilgiyi aktarayım. Bu konuda çok istekli ve Fenerbahçe ciddi anlamda masada. Ve bunu son günlerde de o masadaki pazarlığı Fenerbahçe önemli noktaya getirdi diyebiliyorum.
3: Şimdi çok uzun bir konu. Belki de bu programın en flash, çünkü zincirleme transfer hamleleriyle en önemli, en can alıcı noktası burası. Şimdi Rafael Leao yaklaşık 1-1,5 ay evvel George Gardi tarafından Galatasaray'a önerilen futbolcuların başında geliyordu. Çünkü Milan kulübü kontratından çıkmayı düşünüyor ve Gardi de fırsat transferinin niteliğinde bu sezon içinde Leao'yu sunmuştu Galatasaray yönetimine. Galatasaray'ın o gün, yani Haziran ayının başında Leao ile alakalı düşüncesi ve fikri şuydu. Ağustos ayında markette kalırsa kiralık olarak kadroma katarım ve son virajda bir kez daha çilek transferi yaparım kiralık olarak. Düşünce buydu. Ama bugün Rafael Leao Galatasaray için öncelikli hale geldiyse bunun şifrelerini ve açılımlarını çok ama çok iyi okumak lazım. Benim dün televizyon yayınım vardı. Şunu söylemiştim. Leao Galatasaray için bana göre öncelikli, yani ekstra ilk gidebileceğin oyuncu değil. Niye? Çünkü bana 10 numara lazım. Galatasaray'a 10 numara lazım. Fakat siz gidip Barış Alper Yılmaz'ın
4: yerine,
3: bölgesine, kanadına son derece maliyetli, maaş yükü olarak da maliyetli bir oyuncu alıyorsunuz. Bana çok mantıklı gelmiyor demiştim ki dün gece ve bu sabah aldığım telefonlarla yaptığım görüşmeler olmadan evvel. Şimdi Leao konusunda Galatasaray'ın bu kadar çok ısrarlı bastırmasının ana gerekçelerinden bir tanesi, çıkarımımdı bu. Artık görüştükten sonra tamamıyla bilgi olarak söylüyorum bunu. Uzun sürede bunu konuşacak bütün medya ve Galatasaray camiası taraftarı. Leao hamlesinin açılımı, Leao gelirse Barış Alper Yılmaz'a ciddi teklifler var ve Barış Alper Yılmaz da eğer ki Galatasaray kulübü de karlı çıkacaksa, artı kazanacaksa ben gidebilirim diyor. Yani Barış Alper Yılmaz'ın önüne Leao'yu almıyor Galatasaray. Barış Alper Yılmaz'ın yerine Rafael Leao'yu düşünüyor Galatasaray. Ya burada Galatasaray yönetimine hak veriyorum. Geçen yıl Barış Alper Yılmaz'la alakalı transferin son günlerinde bir fırtına koptu. Barış Alper Yılmaz da eleştiri aldı. Galatasaray yönetimi de onu tutabilmek için çok büyük bir çaba harcadı. Galatasaray taraftarı nezdinde de Barış Alper Yılmaz zaman zaman yıprandı, sonra ayağa kalkmayı başardı. Ama bugünkü Leao hamlesinin şifresi Barış Alper Yılmaz için erken pozisyon almak ve son dakikada bir plansızlıkla karşı karşıya kalmamak. Barış Alper Yılmaz'ı hatırlıyorsan 1-1,5 ay önceki yayında şunu söylemiştim. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Monaco'nun çok net bir ilgisi var ve rakam 30 milyon euro demiştim. Ama bugün ve dün gece yaptığım görüşmeler ışığında şunu söyleyebilirim. Barış Alper Yılmaz'a ciddi teklifler var. Henüz resmiyete dönmemiş durumda. Kısa süre içerisinde Galatasaray'ın masasına resmi teklifler gelecek. Ama şu ifade ediliyor. Barış Alper Yılmaz Galatasaray'dan transfer olursa bu Türk futbolunda yerli bir oyuncunun Avrupa'ya transferiyle alakalı transfer rekoru kıracak. Gelir rekoru kıracak. Rekorda yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na ait bonuslarla yaklaşık 35 milyon eurolardan bahsediliyor. Kısaca Barış Alper'e teklif var ve Barış Alper'e teklif olması ve oyuncunun da eğer onaylarsanız transfere sıcak bakabilirim görüşü sonrasında Galatasaray oraya Rafael Leao'yu çekip Barış Alper'in transferiyle de önemli bir kaynak yaratmaya çalışıyor. Şimdi Leao konusunda hemen devam edeyim eğer ki araya bir soru sıkıştırayım diyorsan.
4: Kimden teklif varmış Barış Alper'e? Kulüp belli mi?
3: Ya da şu an kulüp için erken ifadesini aldım. Biraz daha yol alındıktan sonra o kulübü de açıklarız. Ama oyuncunun Galatasaray onay verirse transfere sıcak baktığını ya da olumlu yaklaştığını söyleyebilirim. Leao konusunda da oyuncu aynı Leroy Sané örneğinde olduğu gibi para değil kariyer diyerek Şampiyonlar Ligi faktörü Galatasaray'ın son yıllarda elde ettiği istikrarlı başarı grafiği sonrasında tercih hakkını Galatasaray'dan yana kullanmak istiyor. Galatasaray kiralama artı satın alma opsiyonuyla bu operasyonu gerçekleştirmeyi hedefliyor. Ama Milan kulübü Galatasaray'la yaptığı görüşmelerde zorunlu satın alma opsiyonu maddesi istiyor. Yani isteğe bağlı değil. Galatasaray'ın kiralık olarak ilk teklif ettiği rakam 5 milyon euroydu. Artı Milan şunu söylüyor. 5 artı 40 yani totalde 45 milyon euroluk paket.
4: Ve zorunlu.
3: Zorunlu satın alma opsiyonu olacak diyor. Şimdi oyuncuyu Galatasaray kendine çekmiş durumda ki Volkan Gül iyi bir Galatasaraylı Almanya'da yaşıyor. Regnum Karya'da tatil yaptı Rafael Leao. Ailesiyle birlikte hatta özel aşçısını falan getirdi onu anlatmıştım. İyi bir aile babası olduğunu söylüyorlar. Tatil arkadaşlığı yapmışlar. Leao Galatasaray'da 3 tane çok yakın dostunun olduğunu ve onlarla da görüştüğünü, Şampiyonlar Ligi atmosferini ve maçlarını izlediğini ve nitekim'de tercih hakkını Galatasaray'dan yana kullanabileceğini dile getirmiş. Ha Fenerbahçe'de bana göre Milan kulübü Fenerbahçe ile anlaşmak istiyor. Fakat burada Galatasaray'ı çeken yani Galatasaray'ı çeken nokta futbolcunun kariyer planlaması olarak Galatasaray'ı öncelikli olarak tercih etme düşüncesi yaşayıp göreceğiz. Ama dünkü düşüncelerimden uzaklaştım. Neden uzaklaştım? Bana göre Barış Alper elindeyse, Barış Alper Yılmaz gibi bir gücüm varsa o bölgeye Leao gibi maliyetli ve yıldız potansiyeli olan daha doğrusu yıldız olan bir oyuncuyu niye alasın? Meğersem bu yüzdenmiş. O yüzden Leao transferini artık bu saatten sonra ben Galatasaray için mantıklı ve doğru buluyorum. Ve biraz bilgi, biraz da daha doğrusu sağlam bilgi ve biraz da öngörüyle Rafael Leao gelirse iki tane daha zincirleme olay etkilenir. Bir, Barış Alper Yılmaz'ın transferi gerçekleşir Avrupa'ya. Galatasaray oradan gelir elde eder. İki, Barış Alper Yılmaz'la Galatasaray'da yerli kalitesinde ve niteliğindeki düşüş sebebiyle Barış Alper'in ayrılığıyla Galatasaray can uzunu alır. Yani Barış Alper'in kaynağı da çünkü Leao'yu Galatasaray bu sezon için kiralama formülüyle alacak. Anlaşma zemini, zorunlu satın alma opsiyonunu kabul ettiğinde. Barış Alper'den gelen kaynakta can uzunu Galatasaray'a getirecek.
4: Onu neden kabul etmiyormuş Galatasaray zorunlu satın alma opsiyonunu?
3: Ya isteğe bağlı istiyor. Noah Lang'da da aynı formülü uyguladı. Anladım. Icardi de aynı formülü uyguladı. Osimhen'de de aynı formülü uyguladı. Ama zorunlu opsiyon kabul edilecek gibi duruyor. Çünkü Barış Alper konusunda da yavaş yavaş kulübe gerçekten de işte ilgi yazıları, temsilcisi üzerinden görüşmeler o konuda yavaş yavaş ciddiyet kazanmaya başlamış.
4: Yani manşet şu: Barış Alper gidiyor, yerin en güçlü aday Leao ama Fenerbahçe ile de orada bir kapışma var.
3: Gidiyor demeyelim. Rafael Leao gelirse Barış Alper Yılmaz'a izin verecek Galatasaray.
4: Gelirse.
3: Ha aynen.
4: Niye bir başka alternatif?
3: Ama 3 tane bence. Leao gelirse Barış Alper Yılmaz iyi bir rakama Avrupa'ya transfer olur. Barış Alper Yılmaz'ın geliri ve yarattığı kaynakta can uzunu Galatasaray'a getirir.
4: Bu arada
3: bence 3 hamle.
4: Peki. Şöyle bir mantığı var tabii bunun bir taraftan. Leao'yu aldığın zaman yabancı sınırının içerisine de giriyor. 10 artı 4 yapmak zorundasın. Orada hamlelerinde kısıtlanıyor.
3: Bu durumda... Ama 10 numaraya yabancı değil yerliyi çekmiş oluyorsun. O evet. Şekilde bir boşluk oluşturacaksın.
4: Onu söylüyorum ben de. O yüzden Can Uzun'la devam edelim o zaman.
3: Tabii ki.
4: Orada anladığım kadarıyla bir ilerleme var.
3: Hepsi aslında birbiriyle biraz önce anlattığım gibi bağlantılı hep transfer operasyonları.
4: Bu da aslında Dursun Özbey'in bugüne kadar neden transfer yapmadığını, transferde geç kaldığını bize anlatıyor. Kaynak yaratıp oyuncu almaya çalışıyor. Bu kadar.
3: Yani buraya da hak verebiliriz.
4: Bir formül çıkmıyor. Bu arada bence şöyle bir durum var tabii. İyi bir operasyon olur yani. Oyuncunu satıyorsun.
3: Ya Barış Alper
4: bir kaynak yaratıyorsun.
3: Farkında benim beğendiğim oyuncu.
4: İki tane oyuncu operasyonu yapıyorsun.
3: Tabii ki Can Uzun çok büyük bir değer. Çok büyük bir potansiyel. Leo çok büyük bir yıldız. Geçen yılı bence iyi geçirmedi ama tabii ki yani yıldız aurası olan, o potansiyeli olan bir oyuncu Rafael Leo. Ama Barış Alper Yılmaz farklı bir oyuncu kimliğinde, kanat oyuncusuydu, profiliydi. Bekleyip göreceğiz.
4: Yani şu, Can Uzun kesin gelir bu durumda. Doğru mu anlıyorum Barış Alper giderse?
3: Can, ya oyuncunun Galatasaray'a karşı herhangi bir negatif bakış açısı yoktu. Olay sadece Frankfurt'un istediği bonservis bedeliyle alakalıydı.
4: Orada en bir son, mutabakat var mı?
3: En son 40 demişti Frankfurt. Ama geçen hafta da anlatmıştım. Galatasaray'ın elini güçlendiren noktalardan bir tanesi, uzun süredir Can Uzun'u isteyen Napoli ve Milan kulüplerinin Can Uzun için tabelayı 25 bandında belirlemiş olması. Galatasaray tabii ki Barış Alper Yılmaz süreci, Leao süreci netleştikten sonra bana göre daha kararlı ve cebi sağlam şekilde oturacağı için masaya o rakamı bana göre 30 bandına düşürüp 30-35 band, 35 fazla olabilir ama 30 bandına düşürmeye çalışıp
4: işi bitiriyorsun.
3: Bitirecektir diye düşünüyorum Can Uzun'la.
4: Singo'ya teklifler meselesi.
3: Ya Singo'ya teklifler geliyor ama oyuncu Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor. Oyuncu diyor ki ben Premier Lig'de Top 6 dediği takımlara ancak giderim. Arsenal, Liverpool. Bunlar benim hedefim. Manchester United. Neden? Futbolcu tarafıyla da konuştum. Bugün Galatasaray'a resmi teklif yapan Inter'de, Newcastle United'da geçen yıl Monaco'dan Singo'yu almaya çalışan kulüpler. Futbolcu da diyor ki ben gidecek olsam bu kulüplere geçen sezon giderdim. Galatasaray'ı tercih ettim. Burada bir yıl kapı gibi, aslan gibi oynayıp Şampiyonlar Ligi'nde performans verip ben Premier Lig'in deve dişi takımlarına gitmek istiyorum diyor ki aslında oyuncunun bir anlamda yaşadıkları zaten bu hayali kurdurtuyor. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşılaşması sonrasında Liverpool direkt kontak kurmuştu 30 Eylül'deki maçtan sonra. Dünya Kupası sonrasında menajeriyle Liverpool bir daha bir kontak kurmuştu ama sakatlığı sebebiyle şimdilik o transfer çok olası gözükmüyor ama temiz bir sezonla birlikte Premier Lig'e gitmeyi isteyen Singo bugün ne Newcastle United'ı ne de Inter'in teklifini değerlendirmeyi düşünmüyor. İlgi yazısı geldi Galatasaray'a ama futbolcu seti çektiği için bonservis olgunluğuna gelemedi.
4: Peki. Nelson ne zaman gidiyor?
3: Ha, Victor Nelson geçen yıl kiralanırken otomatik olarak zaten bu prosedürdür. Sözleşmesi bir yıl uzatıldı. Nelson Galatasaray'a diyor ki arkadaş tabii ki artık futbolcuların hepsinin bu 10 artı 4 kuralından falan her şeyden haberi olmaz olduğu için eli güçlü diyor ki madem beni göndermek istiyorsunuz verin bonservisimi. Yok parayı istemiyor. Bonservisimi verin diyor. Ben kendime kulüp bulurum. Niye? Çünkü bonservis elinde olduktan sonra imza parası alacak.
4: İşte aynı şey
3: gideceği
4: yani aslında.
3: Evet. Tabii sen kazanacağına ben kazanayım diyor.
4: Haklı mı?
3: Yani haklı diyemem. 10 artı 4 olmasa keşke.
4: Kullanır yani bunu.
3: Evet Nelson.
4: Ya bu dertler şeyde de büyük. Var.
3: Karşılıklı sözleşme
4: Fenerbahçe feslesi. Fenerbahçe tarafında da var.
3: Tabii.
4: Masaya otururken.
3: Asıl olay orada. Sen bir tane Nelson'u konuşuyorsun tabii. Burada. Orada kaç tanesini konuşacak tabii, belki de
4: tabii,
3: Fenerbahçe.
4: Tabii. Ya dolayısıyla oyuncuya bonservisini verirse yani zorluyor iki tarafta.
3: Ve isteyen kulüpler de var Nelson'u. Kampa götürme gerekçesi de bu. Çünkü İtalya Serie A'dan isteyen kulüpler var. Hatta Galatasaray'ın ilk hazırlık karşılaşmasını oynadığı Monza kulübü Nelson'u transfer etmek istiyor ki o karşılaşmada çok iyi bir performans sergiledi. Galatasaray bonservis kazanabilirdi ama Nelson inatla eğer sözleşmemi feshetmezseniz gitmiyorum. Bonservisimi bana verin öyle giderim diyor.
4: Peki. Eli masada güçlü şu anda.
3: Tabii tabii. Ya öyle de olacak gibi. Karşılıklı sözleşme feshiyle Galatasaray Leao'ya kontenjanda yer açacak.
4: Bu Gardi Reinders meselesi nedir abi?
3: Abi George Gardi Galatasaray'a çok önemli transferler yaptı. Zaman zaman iki taraf arasında ipler gerildi, anlaşmazlık oldu, Galatasaray'ın kızdığı noktalar oldu. İşte Davinson Sanchez, Como süreci gibi onları anlatmıştım. Reinders da Galatasaray kulübüne George Gardi'nin aynı Leo paketinde olduğu gibi 1-1,5 ay önce önerdiği bir isim. Çünkü City'nin kontratından çıkmayı düşündüğü bir futbolcu Reinders. Zaten Gardi'nin olayı da bu. Icardi'yi sana paket. Hop hemen erken alarma uyandırdı, getirtti. Osimhen erken uyandırdı, getirtti. Gardi zaten bunları çok iyi yapıyor. Yıldızların kulüpleriyle olan ilişkilerini çok iyi şekilde takip edip hop
4: operasyon yapıyor.
3: Orada bir kırmızı alarm yanarsa sana getiriyor. Leroy Sané'yi de George Gardi 6 ay öncesinden bak Bayern'le bunların arası olmayacak, uzatmayacak deyip Galatasaray'ı masaya tutmuştu. Reinders da bu pozisyonda Gardi'nin önerdiği isimlerden bir tanesi. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ha Reinders'a, şimdi Leao'yu aldın, Reinders'a yer kalmıyor. 10 yabancıda. Gabriel Sara konusunda menajerin ifade ettiği şu, şu anda Suudi Arabistan'dan teklif var. Yanlış hatırlamıyorsam Al Hilal kulübü olması lazım. Tamam. Gabriel Sara'yı istiyor. Ama oyuncu şu an Arap pazarına sıcak bakmıyor. Menajeri de Galatasaray kulübüyle görüştü ve Premier Lig'den, çünkü Dünya Kupası kadroları belli olmadan evvel Aston Villa'nın net ilgi yazısı vardı Galatasaray'da ama o resmiyete dönmedi. Menajeri Premier Lig'den teklif getireceğini dile getiriyor. Gabriel Sara'nın da ayrılığıyla birlikte Rangers'a da kontenjan açabilir Galatasaray. Ha, hocaya sorduğumda şunu biliyorum, Okan Hoca'nın görüşü. Okan Hoca'yla da alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Hoca aslında hiçbir yabancı futbolcusunun kadroda şu an yer alan Nelson dışındaki hiçbir futbolcudan çıkmak istemediğini söyledi. Mevcut yabancıların kalması, bir tane de takviye yapılmasını istediğini dile getirdi ama Gabriel Sara sürecini yaşayıp göreceğiz. Şimdi hocanın benim ne diyeyim yadırgadığım bir ifadesi oldu geçtiğimiz günlerde. 3-4 şey yaptığım röportajda şunu söylemişti. 10+4 kuralı, ya biz zaten yerli oyuncuya şans veremiyoruz, yabancı oyuncu mu yetiştireceğiz demişti. Bak, buna katılırım, yabancı oyuncu mu yetiştireceğiz. Ama biz yetiştirici kulüp olamayız ifadesine Okan hocanın katılmıyorum. Niye yabancılar katılmıyorum? Üzerinde. Yabancılar özelinde. Yo, yabancılar özelindekine katılıyorum ama yerliler özelinde kesinlikle katılmıyorum.
4: Tabii ki.
3: Şimdi Okan Buruk nereden çıktı? Galatasaray Futbol Akademisi'nden çıktı. Okan Buruklar, Bülent Korkmazlar, Tugay Kerimoğlu, Emre Belezoğlu, say say bitmez.
4: Arda.
3: Şimdi Galatasaray hep Arda. Aslında tarihi Arda Turan. Ya daha say bitiremezsin.
4: Yunus.
3: Yunus Akgün, Semih Kaya, Emre Çolak. Ya bir sürü sayarız. Şimdi bu noktada Galatasaray'ın ne diyeyim ikon olmuş isimleri hep aslında yetiştirici şekilde getirdiği yerli yıldızlar, süperstarlar oldu. Tabii. Şimdi o yüzden Galatasaray'la bence çok fazla bağdaşmıyor Okan Hoca'nın bu çıkışı ve kendi de üstelik Galatasaray altyapısından yetişip bu noktalara gelen bir oyuncu olduğu için bence biraz daha genç oyunculara Okan Hoca'nın şans tanıması ya da biraz daha gidip altyapı maçlarını izlemesi, akademide biraz daha bence vakit geçirmesi gerektiğini düşünüyorum Okan Hoca'nın. Bu bir dost tavsiyesi benimki.
4: Diğer yandan gün gelir Dursun Özbek de der ki kardeşim hep alıyoruz, bir tane de siz yetiştirin.
3: Kaldı ki
4: transfer yok bu sezon.
3: Ya Aydın, bir de bir gibi şey söyleyeceğim. Yakın geçmişteki başarılara bakayım. Barış Alper Yılmaz nereden evet geldi? Keçiören Gücü. Kerem Aktürkoğlu.
4: Erzincanspor.
3: Daha birçok örneği var da şimdi spontan geliştiği için aklıma geldi.
4: Hayır, bunları da bu arada
3: ya
4: şöyle.
3: Bunlar da yetiştirici olduğun için kazandığın futbolcular ki Barış Alper Yılmaz'ı bu noktaya sen getirdin.
4: Onu
3: Kerem Aktürkoğlu'nu sen getirdin. Tamam, Fatih Hoca transfer etti ama olgunluk ve star pozisyonuna
4: sen getirdin.
3: Okan Hoca'nın döneminde çıktılar.
4: Yani onlar da altyapı sayılır aslında. Yani biraz da olgun tabii gelmişlerdi ama aldın.
3: Üstüne koydun çünkü.
4: Üstüne koydun. Bir tanesini 12 milyon euroya sattın. Bugün bahsettiğin oyuncu Barış Alper bu operasyonu yaparsan Leo ve Can Uzun transferinin önünü açıyor. Demek ki kendi kaynağını üretmek her zaman iyidir.
3: Buradan haklısın. Da şuraya geçeyim. Ayhan kimi? Akman selam olsun. Çok yakın bir dostumdur uzun yıllardır. 11 yıl Galatasaray A takımında oynadı. Yıllarca kaptanlığını yaptı. 6 yıl içeride futbol planlamasında, kadro planlamasında mesai harcadı. 17 yıldan bahsediyoruz. Şimdi sessiz sedasız geçtiğimiz sezon devam ederken Ocak Şubat gibi Ayhan Akman görevinden ayrıldı. Şimdi bu 4 yıldır oluşturulan kadroda kimi az der, kimi çok der, kimi iyi der, kimi kötü der, kimi doğru der, kimi yanlış var. Transfer ve kadro planlamasında Ayhan Akman'ın önemli bir payı vardı. Transfer edilen oyuncularda, transfer edilmeyen ve karşı çıkılan oyuncularda. Şimdi Ayhan Akman'ın savunuculuğunu falan filan yapmak için bunu söylemiyorum. Ben sadece şunu soruyorum. Galatasaray futbol A takımı planlamasında ya da transfer organizasyonunda Okan Hoca'nın beğendiği ya da beğenmediği futbolcuyla alakalı karşıt sav ve görüş sunabilecek futboldan gelmiş herhangi bir isim var mı? Futboldan gelmiş, hayatını futbola ve sahaya adamış herhangi bir isim var mı? Bak, Ali olur, Mehmet olur.
4: Yok.
3: Ayhan Akman gitti, o plan ve organizasyona kim dahil edildi? Hiç kimse.
4: Belki başkan bakıyordu oradan.
3: Bu yanlış işte. Abi başkan zaten en başta, president en üst koltukta ama arkadaki o liyakata dayalı yapılacak olan organizasyon şemasında kim var? Hani Ayhan Akman'ı çıkarırdım, ne bileyim işte Hasan Şaş koydum. Ayhan Akman gitti ama Mertens geldi. Var mı öyle bir hamle Galatasaray'da?
4: Yok.
3: O da yok. Yani bence buralar da doğru değil.
4: Peki.
3: Ya buraların da tedavi edilmesi gerekli diye düşünüyorum ben.
4: Son iki sorum. Ya bu Musiala'ya çok girmenin bir alemi yok diye düşünüyorum ama bir sorayım yine de. Galatasaray diyor ki almayacağım. Burhan Can diyor ki hayır alacak diyor. Özeti bu.
3: Ya Burhan Can sahada çok emek veren, takımı yıllardır.
4: Kendini de çok riske attı. Ben tanımam Burhan Can'ı. Tanımam derken ya ben biliyorum. Ya şimdi Naci sen de yıllardır bu işin içindesin. Ben de yıllardır bu işin içindeyim. Abi şimdi kulüp diyor ki ben diyorsa ki ben bunu yapmayacağım. Israr etmek bana çok ilginç geliyor ya. Ne diyeceğim abi?
3: Ya Burhan Can'ı severim. Herkesin kendi projeksiyonu var. Kendi karakteri vesaire falan var. Burhan da tabii ki güvendiği bir kaynakla konuşmadan böyle bir haberi vermemiştir. Kalkıp zaten yoksa iddialı çıkışlara imza atmazdı ama sakin kalmakta fayda var. Transfer çünkü farklı parametrelerle oluşan ve çok değişken bir süreçtir. Bu tip açıklamalardan hepimizin kaçınması lazım. Yani biz de yanlışa düşmüyor muyuz? Düşüyoruz abi.
4: Düşüyoruz.
3: İşte John Duran'la prensip anlaşmasına vardı Galatasaray dedik. Prensip olmadı. Anlaşmasına vardı ama kulübü çok daha fazla talepte bulundu. Olmadı.
4: Abi Galatasaray hiç yani, gitmemiş mi yani bu Musiala'ya?
3: Abi Musiala'ya gitti Galatasaray zaten. Tamam. Yani Musiala haberini söyleyenlerin en başında kim geliyor? Serdar Ali Çelikler geliyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda Murat Aşık bile söylemiş Fenerbahçe yayınında Musiala Galatasaray olayını. Ben şimdi biraz orada parmak izlerine... Parmak izlerini anlatabilirim aslında bu Musiala şemasında ama neyse. Şunu söyleyeyim. Galatasaray Haziran ayının sonunda yani yaklaşık bir ay evvel Musiala ile alakalı hayal kurdu. Zaten bu tip yıldızlar üzerine Galatasaray'ın hayalleri her zaman var. Leroy Sané'yi çekmiş adam geçen yıl. Musiala'yı da nasıl ne üzerinden çekerim dedi. Can Uzun'un menajeri üzerinden çekerim dedi. O da nasıl oluştu? Musiala sakatlıktan çıktı. Bayern oraya oyuncu transferi yaptı. Düzenli oynayacağı, Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edeceği bir takım. Acaba Musiala'yı kiralık olarak alabilir miyiz? Hani Bayern'in de kadrosu geniş, burada oynatalım biz oynama garantisiyle. Abi direkt olarak zaten Bayern Münih'te. Oyuncu tarafı da hani bir reklam var ya, aklından bile geçirme. O şekilde bir yanıt veriyor Galatasaray'a. Ve konu kapanmak zorunda kalıyor. Yoksa ah keşke diye Galatasaray'ın düşündüğü ve hatta Leroy Sané falan konuşuyor Musiala'yla. İlkay devreye giriyor falan ama oyuncu tarafı da Bayern tarafı da yok diyor. Ve
4: işte bitiyor.
3: Olay peki. Bildiğim kadarıyla bitiyor.
4: Peki. Yani en azından orada bir ateş yanmış. Ama iş biraz da...

0: Ama Musiala da şu anda Almanların göz bebeği abi.
1: Ama yani şunu da
0: maaşı
1: söyleyeyim.
0: Maaşı 25 milyon euro. Diyorlar ki mesela, onu da görüyorum, herkesin haberciliğine çok büyük saygım var. Hepsine saygı duyuyorum, genç kardeşlerimin. Ama Musiala'nın maaşını sadece Avrupa'da Türk kulüpleri ya da Galatasaray karşılayabilir. Arkadaş, Bayern Münih göz bebeği olan bir oyuncunun sözleşme maliyetini karşılasın diye verir mi X bir yere? Bayern Münih kar eden ve dünyanın en zengin kulüplerinden bir tanesi. Real Madrid diyoruz ya, Bayern şirket gibi yönetiliyor.
1: Öyledir canım. Başka şey,
0: yani o yüzden
1: yok.
0: Yani Musiala'nın kontrat maliyeti için Galatasaray'ı tercih etmez yani Alman kulübü.
1: Ama iş şeye döndü. Ben çok eski tarihten hatırlıyorum. Sonra buna dair çok espri de üretildi ama.
0: Evet.
1: Bir dönem Lille'de oynarken Eden Hazard fotomaçı her gün şey yazıyordu. Fener'e geldi. Fenerbahçe'de her gün yalanlıyordu. Ona döndü yani. Böyle ya. Bir durum. Peki son olarak.
0: Bu arada şunu da söyleyeyim. Dün Galatasaray'ın 2 Ağustos'ta hazırlık maçı var. Galatasaray kampından Sayın Abdullah Kavukçu 2 gün önce döndü. Ve dün de önemli bir toplantı gerçekleştirildi.
1: Transfer toplantısı.
0: Sayın Başkan Dursun Özbek'le birlikte. Hani takımla dönmeyi hiç beklemeden, artık vakit kaybetmemek için harekete geçmek adına bu hamleyi yaptı. Sayın Abdullah Kavukçu ve Dursun Özbek bir araya geldiler. Ve gözüken o ki, biraz önce yayın başında anlattığım gibi, Leo gelişi, Barış Alper transferi, Can Uzun hamlesi Galatasaray'da bence yakın zamanda çok fazla konuşacağımız gündem maddeleri gibi duruyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Galatasaray'ın bence bunu çok iyi anlatıp artık harekete geçmesi lazım. Neden? 2 Ağustos'ta hazırlık maçı var. 8 Ağustos'ta Villarreal maçı var. Sosyal medya üzerindeki bu tepkiler tribüne yansırsa o sıkıntı yaratır Galatasaray'da, onu söyleyeyim.
1: Son sorum. Bu Yusuf Demir bir açıklama yaptı.
0: Evet.
1: Galatasaray diyor, beni baltaladı özetle. Bana yanlış tedavi uyguladılar.
0: Yok,
1: zorladılar. Yani şunu söylüyor, özetini söylüyorum çünkü. Galatasaray'daki süreç benim için oldukça zor geçti. Sakatlığımdan sonra ayak bileğimi, ayakkabı bile giyemeyecek hale geldim. Buna rağmen bana iğne yapılıp takımla seyahat etmem söylendi. Bunu reddettim çünkü o iğnenin içinde ne olduğunu bilmiyordum. Tıbbi süreçlerde ciddi problemlerle karşı karşıya kaldım ve yaşananlar beni gerçekten fiziksel ve psikolojik olarak zorladı.
0: Evet. Kaygı seviyesi yüksek bir isim Yusuf Demir. Güven konusunda kendine dair problemleri olduğu için aynı Galatasaray'da bu yaşadıklarını Barcelona'da da yaşamış. Galatasaray sağlık heyetiyle de konuştum. Açıkçası genç bir futbolcu olduğu için Yusuf Demir, kariyerini olumsuz etkilememek için Galatasaray kulübü Yusuf'u da düşünerek bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmak istemedi. Ama telefonla da görüştüm Galatasaray kulübündeki önemli isimlerle. Yusuf Demir'in bahsettiği anestezik iğneler, onu söyleyeyim. Ve bu iğneleri Drogba'ya yaptı Galatasaray sağlık heyeti. Icardi'ye yaptı. Osimhen'e yaptı. Burak Yılmaz'a yaptı. Ama Yusuf Demir'de şöyle bir problem vardı. Kendine olan güven konusunda eksikliği yer aldığı için zaman zaman kritik anlarda görevden kaçmak adına bahane üreten bir profil çizdi.
1: Ya bir de bir şey
0: ve
1: söyleyeceğim
0: bu infoyu,
1: açıklamada.
0: Bu infoyu Galatasaray aynı zamanda geldikten sonra artık 2-3 ay tecrübeler ışığında Barcelona kulübünden de aldı. Hatta daha da öteye gideyim. Galatasaray Sağlık Kurulu Yusuf Demir transferine ilk günde sıcak bakmıyordu.
1: Ya bir de başka bir şey daha var bu açıklamada. Onu da söyleyerek kapatayım. Şimdi bu çocuk böyle konuşuyor. Ya baba, sen iğnenin içerisindeki etken maddeleri nereden biliyorsun? Sen doktor musun yani? İçinde ne olduğunu bilmiyordum. Bu var. Biz
0: ya
1: de doktora
0: başım
1: gidiyoruz.
0: Ağrıyor. Bak, başım ağrıyor. Ayağım çekiyor. Yıllardır olan pubisim tuttu deyip sayısız karşılaşmada Galatasaray'da görevden kaçtı. Daha sonrasında Galatasaray kiralamak istedi Yusuf Demir'i. Dedi ki, peki,
1: kim başa bela etti bu Yusuf Demir'i baba? Kim istedi bu adamı?
0: Sevgili Erden Tuğur transferiydi. Ama ya her yöneticinin yaparsın. Tabii ki artı eksi transferleri vardır. Buradan hani sen sordun diye söyledim ama şimdi Yusuf Demir konusunda.
1: Ama o sıralarda da bu arada herif şeydi, çok popülerdi.
0: Barcelona almadı
1: gitmiş.
0: İşte bu yüzden almamış. Hmm. Kaygı bozukluğu, güven problemi çocuğun. Kritik maçlarda hep bahaneler. Ya Saint Gilloise maçında oynatacaktı, pubisim ağrıyor dedi. Gençler Birliği maçında hatırlasana. Oynattı, devamında Saint Gilloise maçı vardı. Oyundan çıktı devrede, ona kızdı. Saint Gilloise maçında oynamadı pubisim ağrıyor diye. Yedek kulübesinde oturdu. Galatasaray kiralayacaktı geçen sezon başı. Eğer kiralarsanız zam isterim. 950 bin euro alıyordu Galatasaray'dan. 1.2 milyon euro istiyorum dedi. Başka bir kulübe kiralarsanız.
1: Yani, demek...
0: yani Yusuf Demir Galatasaray'da 4 yıl oynadı. Pardon, 3 yıl oynadı. Abi 3 milyon dolar para kazandı gitti. Şimdi kaç oynuyor da? Söyleyeyim mi? 200-250 bin euro oynuyor.
1: Öyle olur.
0: O yüzden...
1: Bir de hayır, iğnenin içinde ne olduğunu bilmiyordum diyordu ya, bence şöyle bir durum var. Yani bu adama, senin anlattığına dayanarak söylüyorum, reçete yazabilen bir psikoloğa, yani psikiyatriye gitmesi lazımmış o zaman. Reçete yazan bir doktor psikiyatriye gidip orada sorun çözülmesi lazımmış. Anladım bu yani.
0: Ya bir de düşün ya, dünya yıldızlarının

0: Bu iğneyi sent. Ne diyeyim ki? Komik.
1: diyelim ve sana da teşekkür edelim. Ağzına sağlık. Tekrar görüşürüz.
0: Teşekkürler.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
4: Bu takımın genç yıldız adayı Renato Niaga ile birlikteyiz. Ve kendisine özellikle yeni sezon hazırlıkları, bundan sonraki süreçle alakalı sorularımızı yönelteceğiz. Şöyle başlamak istiyorum. Renato sezonu aslında erken açtı. Hem bireysel olarak hem de takımın yeni sezon hazırlıkları ile alakalı neler söyleyecek? İki tane hazırlık maçı geride kaldı.
5: Preparação individuais, o que você acha da sua preparação você mesmo e da equipa, porque já jogamos três jogos, dois jogos amistosos. O que você acha disso?
6: Não sei, merhaba, good night, I don't know. Mas sim, comecei a trabalhar mais cedo porque não tive muito tempo de jogo na segunda parte da época, então achei que eu tinha que continuar a trabalhar, que é para eu poder manter em físico. E também percebi que eu tinha que melhorar algumas coisas fisicamente para poder trabalhar mais, para chegar mais forte. E aqui, no início de temporada, como disseste, os três jogos, acho que estamos a ir na ideia que o Mister quer. Não estamos no nosso ritmo, mas é por isso que pré-época sério, para voltar a entrar no ritmo competitivo, para estar mais melhor fisicamente. E a equipa também para nos conhecer melhor, mas já tínhamos conhecido porque não tem assim jogadores novos e acho que estamos bem, estamos já preparados bem.
5: Geçen sezonun ikinci yarısında çok fazla oynayamadığım için benim birazcık daha erken çalışmaya başlamam gerektiğini düşündüm. O yüzden olarak biraz daha hazır olmak için, hem bu eksikliğimi kapatmak için o yüzden arkadaşlarımdan biraz daha erken başladım çalışmaya. Ayrıca hem fiziksel hem başka açılardan eksiklerimin olduğunu düşündüğüm için bunu bir fırsat olarak gördüm ve bunları kapatmaya çalıştım. Buraya geldiğimizden beri de hazırlık maçları yapıyoruz. Takımla beraber çalışıyoruz. Henüz kendi ritmimizde değiliz, bunun farkındayız. Ama hocanın bizden istediklerini anlamaya, sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Birbirimizi tanımaktan o kadar bahsedemeyeceğim. Çünkü çok fazla yeni oyuncu yok. Ama gençler aramızda katılmış durumda. Onlar birbirini anlıyor. Herkes birbirinin ne yaptığını anlamaya çalışıyor. Dediğim gibi tam ritmimizi bulabilmiş değiliz. Fakat bu yolda çalışıyoruz.
7: Evet, ben de hoş geldin diyorum. Niyaga'ya teşekkür ediyoruz.
6: Rica ederim abi.
7: Galatasaray'ı tercih etmesindeki en önemli faktörler nelerdi? Transfer süreci nasıl gelişti? Bu konuyla alakalı bize bilgi verirse seviniriz.
5: Qual foi o fator que você escolheu Galatasaray como seu
6: como minha
5: como equipa e como aconteceu todo esse processo da transferência?
6: O processo de transferência é bocado muito longo, mas escolhi Galatasaray porque acreditava no projeto. Eu sabia que ia ser mais difícil para mim, ia ser mais competitivo, mas eu acho que assim é que eu consigo me preparar para o meu futuro, estar num clube competitivo onde eu sei que eu tenho que trabalhar muito e sei também que eu vou poder aprender com os jogadores experientes e pelo projeto do clube, é por isso que eu vim para Galatasaray. Também quero competir, quero jogar a Champions League e mais por causa disso. E também é um clube grande, um dos melhores da Europa, então só tive que aceitar a proposta deles, o projeto, escolhi isso, mas por causa disso.
5: Ya, süreç daha uzun ve karmaşık ama şöyle özetleyebilirim. Ben Galatasaray'ın bana sunduğu projeyi beğendim ve şu anda buradayım. Kendime daha zor bir hedef seçmek istiyordum çünkü daha fazla rekabetin olduğu, benden daha fazla beklentinin olduğu, daha kaliteli oyuncularla ve daha kaliteli oyunculara karşı oynayacağım, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Avrupa'nın en büyük takımlarından bir tanesinde bulunmak, kendimi daha fazla zorlamak hem burada başarılı olmak için hem de geleceğim için de daha doğru, belki daha yıpratıcı ve zor bir hedefti ama önüme böyle bir proje geldiği zaman bunu tercih ettim.
4: Ve ilk sezonunda Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı. Kariyerindeki ilk şampiyonluk mu, onu merak ediyorum. Bir de bu şampiyonluk, bir de şampiyonluk kutlamaları, şehir turu, stattaki o yapılan güzel organizasyon, bunlarla ilgili neler söylemek ister bu genç yaşta bu tecrübe?
5: Que você acha do como celebramos o campeonato, a gira no na cidade, no estádio, com os adeptos, tudo isso, como o que você sentiu?
6: realmente foi incrível. Não imaginava que eu ia viver isso a essa idade, mas foi incrível, foi especial, porque é o meu primeiro ano profissional, ser campeão logo pelo Galatasaray, algo que eu não imaginava, mas fico muito feliz e grato por Deus por ter vivido esse momento. E foi um momento incrível, um momento que eu não vou esquecer, né? São momentos únicos da nossa vida.
5: İnanılmaz bir deneyimdi benim için, çünkü tahmin etmezsiniz hani bu yaşınızda ilk profesyonel kontratlarınızdan bir tanesiyle böyle bir şampiyonluk yaşamak ve böyle bir taraftarla bunu kutlamak unutulmaz şeyler yaşadım. Çok güzel bir deneyim oldu, çok güzel bir anı oldu benim için.
4: Özellikle şehir turunda gayet mutluydu.
5: Quando viramos na cidade, você estava muito feliz.
6: Eu estava feliz, como ouve, né? Eu estava contente demais. Ainda por cima, ver todos os adeptos lá na cidade a correr. É incrível, foi incrível.
5: Tabii ki mutluydum, çok mutluydum. Bütün taraftarları da görmek, şehir turu atmak takımla inanılmazdı, çok güzeldi.
7: Şimdi Diego saha içerisinde top ayağına ne zaman gelse Galatasaray taraftarı orada bir tepki veriyor. Bunu nasıl karşılıyor?
5: E também tem as vozes dos adeptos. Cada vez que você toca a bola no pé, no seu estádio, o que você sente?
6: Realmente sou grato, muito grato ao apoio deles, porque eles me apoiam, não só lá no campo, também incentivam-me muito a continuar a trabalhar mais. E isso é sempre especial, quando os adeptos têm um carinho por ti. E imagina entrar num campo, por exemplo, quando eu fui estrear, para mim eu estava super tranquilo, ninguém me conhece no estádio, eu a entrar no estádio, a tocar no bola, eles a gritar, é uma sensação que eu nem posso te explicar, mas fico feliz e grato pelo apoio deles, por isso eu trabalho todos os dias, dou o meu máximo todos os dias, que é para poder fazer eles felizes também, porque eles conseguem me fazer feliz, é dar o meu máximo para que eles sejam felizes.
5: Ya kendine çok müteşekkirim, çünkü geldiğim ilk andan itibaren ben sahaya çıkacağım ve kimse beni tanımayacak diye çok sakin bir şekilde oraya gelmişken her top ayağıma geldiğimde bana böyle destek göstermiş olmaları, bana sevgilerini göstermiş olmaları beni borçlu hissettiriyor. Ben de daha çok çalışmalı, kendimi geliştirmeli ve onları mutlu edecek şeyler yapmalıyım diye düşünmeye başlıyorum. Onların gösterdiği sevginin bir karşılığını verebilmek istiyorum. Gerçekten bana gösterilen bu sevginin, desteğin destekten dolayı çok müteşekkirim.
7: Evet, taraftar onu çok seviyor. Kısa sürede biz bunu fark ettik. Şu anda yağmur yağıyor. Aslında röportaj öncesi sorun olmaz dedi. Bu konuda belki taraftar bize kızabilir. Yağmurda ıslanıyor diye.
5: Os adeptos chegaram muito e agora elas estão olhando que está chovendo agora e pode ficar brincar com nós.
6: Não tem problema. É o meu trabalho, né? Também não estou a molhar sozinho, vocês também estão a molhar, por isso podemos molhar todos juntos.
5: Problem yok. Benim işim bu. Ayrıca kendi başıma da ıslanmıyorum. Sizler de ıslanıyorsunuz. Hep beraber ıslanarak işimizi yapıyoruz.
7: Teşekkür ediyoruz. Şeyi soracağım. Evet. İlkay onun için ne anlam ifade ediyor?
5: O que significa İlkay para você?
6: İlkay. Para mim é um espelho, para mim é um exemplo que eu posso seguir. É um profissional incrível, já chegou no alto nível, já ganhou tudo, champion e tudo, mas ele continua a trabalhar mais. E eu, sinceramente, eu nem imaginava se eu podia jogar com ele, mas só tenho que aprender com ele e com outros também, experiente ao lado dele. E ele é um... significa como se fosse um professor. Tenho que aprender com ele, se quer chegar no nível dele, tenho que aprender com ele, para que um dia também possa chegar no nível dele ou mais alto que ele.
5: Kendisinden çok şey öğreniyorum. Benim için bir hoca, bir öğretmen olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem yani onun yanında oynayabilmiş olmak bile şu anda bana çok enteresan geliyor, ilginç geliyor. Hiç aklımcından geçmezdi. Hem her şeyi kazanmış, hem çok profesyonel bir oyuncu, hala çalışmaya devam ediyor. Hem ondan hem diğer deneyimli takım arkadaşlarından çok şey öğreniyorum ama kendisini bir örnek, bir öğretmen, bir hoca olarak görüyorum kendim için.
4: Evet. Galatasaray taraftarının kendisinden beklentileri gerçekten büyük. Onun da mutlaka çok önemli hedefleri var. Yeni sezonla alakalı kendisi ne söyleyecek? Çünkü daha geniş bir rotasyon olacak. Hatta Leslie transferi de var. Orta sahada çok fazla oyuncu olacak. Yani bu rekabet için ve yeni sezon hedefleri için neler söylemek ister?
5: As expectativas dos adeptos do Galatasaray é muito alto de você e você também tem objetivos seus próprios. E agora que tem mais um meio-campista, que chegou Leslie, tem mais competição dentro da equipa, como que vai afetar tudo isso ao seu rendimento?
6: Isso para mim não é indiferente. Eu sempre, mesmo se tivesse duas meio-campo, ou três, ou quatro, ou cinco, vou fazer sempre o meu trabalho, vou treinar sempre no meu máximo e no jogo dar o meu máximo para ajudar a equipa. Importante para mim é estar pronto. Quando o Missa me chamar, para estar pronto. para ajudar a equipa a conseguir vitória, que é o mais importante. Do resto, não,

0: Não foco nisso, tento fazer o meu trabalho, que é só com o meu trabalho que eu consigo, que eu vou conseguir dar o meu máximo, conseguir jogar, não posso me preocupar com os outros, porque tem tanto meio campo, isso, só tenho que fazer o meu trabalho.
1: Yani o iki tane, üç tane, beş tane, altı tane orta sahamızın olması benim için aslında hiç önemli değil. Benim odağım bambaşka bir yerde. Ben kendimi geliştirmek ve hoca beni çağırdığı zaman, sahaya attığı zaman hazır olmak için elimden geleni yapmam gerekiyor. Dolayısıyla kim geldi, kim gitti, nasıl bir rekabet var ondan ziyade ben kendimle ilgilenmeye odaklanıyorum. Ben kendimi nasıl geliştireyim, kendimi nasıl hazır hale getireyim ki bana ihtiyaç olduğu zaman takıma faydalı olabileyim. Bundan başka odaklandığım bir şey yok.
2: Şöyle aslında kendisi defansif bir orta saha gibi adlandırılıyor ama ben canlı izlediğim zaman mesela inanılmaz yetenekli olduğunu düşünüyorum ve işin hücum tarafında da mutlaka başarılı olacağını düşünüyorum. O orta sahada işin savunma tarafında mı yoksa hücum tarafında mı kendisini rahat hissediyor? Bir de şunu soracağım. Oynadığı bölgede mesela oyuncuların hani çok az sayıda top kaybetme özelliğinin olması gerekiyor aslında. Bunun üzerine kendisi çalışıyor mu? Bununla ilgili mesai harcıyor mu özel olarak?
1: A maioria das pessoas se considera como um meio defensivo, mas ela assistiu os jogos seus e viu que ofensivamente também tem muito talento, tem talento para
0: Faz
1: fazer
0: lá na frente.
1: coisas boas no, ofensivamente. Você sente mais cômodo em ataque ou em defesa? Primeira
0: Eu
1: parte.
0: sinto mais à vontade para ataque, mas só que como eu gosto tipo de ajudar a equipa, por isso às vezes acabo por defender também como se fosse o seu meio defensivo, mas depende também da formação do Missa. Se calhar muitos pensam nisso, porque na minha antiga equipa jogávamos só com dois meios de centro, então acabas por ser mais defensivo, não conseguir como um posição 10, por exemplo, mas aqui se jogarmos com três já consigo ir mais para a frente, já consigo mostrar a minha qualidade mais para a frente. Mas é mais naquele da ajuda voltar a defender e é isso, é mentalidade.
1: Ben hep sahada çok koşan ve takımına yardım etmeye çalışan bir oyuncu profili gösterdiğim için hep defansif orta saha gibi algılanmam çok normal. Fakat bu takımın oynadığı formasyonla, o maçın taktiğiyle, dizilişimizle de çok alakalı. Ne bileyim, tek önlü böyle oynarken başka bir şey oynuyorsunuz. İki orta sahayla oynarken hücuma daha az bazen yardımcı olduğunuz durumlar oluyor. Üç tane yakın profilli oyuncu varken diğer ikisi savunurken siz ileride daha fazla işler yapma, kalitenizi gösterme şansı buluyorsunuz. Dolayısıyla bu onunla da alakalı.
2: Bu top kaybetme,
1: A sua
2: o
1: posição,
2: bölgedeki
1: se é
2: oyuncunun
1: meio centro, tem que perder poucas bolas. É muito importante. Você está trabalhando nisso para perder menos bolas, porque os jogadores elites, se você faz diferença com perder menos bolas no meio campo.
0: É verdade, tem toda razão. Sim, eu trabalho nisso todos os dias, tento perder menos bola no jogo, porque eu sei que o meio campo é uma posição muito perigo, pode sofrer contra-ataque lá. Mas isso é que é o tempo, é com o jogo que eu vou me aprender mais. Mas tento sempre perder a menos bola possível durante o jogo. E se eu perder também, não vou ficar agarrado porque perdi, vou à luta do outro, procura do outro. É sempre assim.
1: Evet, tabii ki çalışıyorum bunun üzerinde çünkü orta sahanın ne kadar tehlikeli tırnak içerisinde bir pozisyon olduğunun farkındayım. Her kaybettiğiniz pozisyon, her kaybettiğiniz top bir tehlike olarak gelebiliyor. Ben de daha az top kaybetmek için hem maçlarda hem idmanlarda özen gösteriyorum, çalışıyorum. Fakat başka bir önemli şey de topu kaybettikten sonra orada kalmamak. Dolayısıyla her top kaybından sonra benim veya takım arkadaşlarımın geriye koşmak ve bunu tekrar geri kazanmak için çalışıyorum, bunu çabalıyorum.
3: Galatasaray 4 sezon üst üste ligde şampiyon oldu ve 4 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne düzenli bir şekilde katılıyor. Çok iyi bir performans sergilediğini de düşünüyoruz tabii Galatasaray'ın. Niaga Şampiyonlar Ligi'nde olmasının nasıl bir durum onun için yani? Nasıl görüyor bu durumu? Ne hissettiriyor ona?
1: Galatasaray está ganhando a Liga 4 vezes agora e estamos no Champions todos os anos. O que significa Champions para você? Que tipo
0: Para
1: de
0: mim,
1: experiência?
0: como eu, para qualquer jogador ou para qualquer miúdo, qualquer vai querer jogar Champions League, porque em termos de equipa é o mais alto nível possível que pode jogar. Por isso eu ficaria muito feliz se eu conseguir jogar no Champions. E vamos à procura do quinto, se Deus quiser.
1: Tabii ki hem benim için hem her oyuncu için her çocuk için belki bir rüya Şampiyonlar Ligi çünkü bulabileceğiniz kulüp seviyesinde en üst seviyede takım.

0: takımların bulunduğu en üst seviyedeki ligden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu sene oynayabilirsem Şampiyonlar Ligi'nde çok mutlu olacağım. Ve yani herkes için, sadece benim için değil, bütün oyuncular için inanılmaz bir yer orası. Ve umarım 5.'yi de kazanacağız ligi. Bir şampiyonluk daha yaşayacağız.
1: Evet, kendisinin aslında çok iyi dans ettiğini biliyoruz. Saha içerisinde de bunu görüyoruz. Ona eşlik eden oyuncu kim var takımda?
0: Sabemos muito bem que você dança muito bem. Quem é o segundo que dança com você?
2: Camin, agora? Agora danço.
0: Quem pode acompanhar-te em dançar?
2: No
0: Porque
2: clube?
0: Você dança bem.
2: No clube, acho que é Marley Mina. Marley Mina.
0: Marley Mina, muito obrigado.
1: Jan Armando?
2: Agora estou a ensinar Jan Armando.
0: Şimdi Jan Armando'yu öğretiyoruz bir iki kişi.
1: Çok iyi. Şunu sormak istiyorum ben bir de. Yani aslında çok potansiyelli bir oyuncu. Bunu biz Türkiye'ye geldiğinde de net olarak oynadığı karşılaşmalarda da gördük. Birkaç yıl sonra Niega nasıl profilde bir oyuncu olacak?
0: Agora todos sabemos que você tem potencial muito alto, você. Onde que você imagina vai estar dentro de 2 anos?
2: Dois
0: em que
2: anos.
0: Nível?
2: Sei que tenho potencial, porque Deus me deu isso desde quando eu era criança, mas eu percebo que tenho que trabalhar mais, cada dia aprender mais, assim é que eu vou conseguir ficar mais forte. E dentro de 2 anos eu tenho contrato ainda com o Gala. Meu sonho é estar no mais alto nível com o Gala daqui a 2 anos, estar num dos melhores do mundo, como eles estão agora, ajudar ainda o clube a continuar a fazer ainda mais nome na Europa. E é isso, dentro de 2 anos é isso que eu imagino.
0: Ben çocukluğumdan beri bir potansiyelim olduğunu zaten hep ben de biliyordum, bana da söyleniyordu. Ama bunun sadece potansiyelli olmadığını, çalışarak olduğunun da bilincindeyim. Dolayısıyla çalışmaya devam ediyorum. 2 sene sonrayı düşünecek olursam, 2 sene sonra benim hala kontratım olacak Galatasaray'la. Dolayısıyla Galatasaray ne kadar iyi yerde olursa ben de orada olmayı hayal ediyorum. Avrupa'da iyi işler yapıyoruz ama daha da iyi yerlerde beraber olmak, daha iyi temsil etmek, özellikle Avrupa arasında takımı. Hayalini kurduğum şey bu.
3: Şöyle, Monza maçı öncesinde sahada gözlemlediğimde Osimhen'in kendisiyle saha içerisinde böyle özel bir sohbet ettiğini gördüm. Osimhen de baktığımız zaman hem Afrika'nın hem de dünyanın en önemli yıldızlarından bir tanesi. Takım üzerindeki ağırlığı ve Osimhen'le ilgili görüşlerine, bir de o gün saha içinde ne konuştular özelliğiyse.
0: Antes do jogo do Monza, você tem um conversa com o Osimhen, se não é privado, pode dar uma ideia do que é isso, porque o Osimhen é um jogador muito importante na África, no mundo inteiro. Que tipo de influência tem na equipa e em você?
2: Em mim, é verdade, ele um dos melhores exemplos para nós africanos, ou África inteira, todos nós sabemos que ele é um exemplo, porque ele veio de nada, nós também viemos de nada, somos capazes como ele é capaz, e ele me ajuda muito, aconselha-me muito, desde o início, quando eu cheguei, ele me recebeu muito bem, é um jogador que está sempre lá para mim, para puxar para mim, desde aquele tempo quando eu cheguei, e antes do jogo ele estava a falar comigo, mas não é nada demais. É como eu disse, ele acredita muito em mim, acredita muito na minha potencial, e ele estava a me dizer para eu continuar a trabalhar, que eu sou a trabalhar bem, que ele estava a ver algumas notícias que ele não estava feliz, mas isso era outras coisas ali entre eu e ele, mas está tudo bem, mas ele me apoia sempre, ele estava também a aconselhar sobre futuramente o que é que pode vir a acontecer, como eu, ele é um jogador experiente, tento ouvir sempre ele. E ele é um exemplo para mim, para nós todos também na África, como eu, um dos melhores do mundo na posição dele. E só temos que seguir o passo dele.
0: Osman tabii ki çok önemli bir oyuncu. Hem benim için hem bütün Afrikalı oyuncular için. Çünkü hep yani birçoğumuz gibi o da bir hiçlikten gelip buraları görmüş, başarmış bir insan. Dolayısıyla çok büyük bir örnek. Geldiğim günden beri de hep bana destek oldu. Hep bir şeyler göstermeye, anlatmaya, kendi deneyimlerini paylaşmaya çalıştı. Çok iyi karşıladı beni ve hep koruyan kollayan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Saha içindeki konuşma çok alakalı bir durum değildi. Yani bir gördüğümüz bir haberle alakalı bir şey konuşuyorduk sadece. Ama onun dışında bana hep destek olan, kendi yaşadıklarından örnekler vererek benim gelişmeme yardımcı olan ve geldiğim günden beri de beni koruyup kollayan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Çünkü pozisyondaki belki en iyi oyunculardan bir tanesi ve benim gibi bütün Afrikalı oyuncular için de çok güzel bir örnek.
3: Şöyle, Okan Hoca bu kulüp tarihinde çok önemli bir insan. Futbolculuk döneminde şampiyonluklar yaşadı. Şu an teknik adamlık döneminde tarih yazıyor. Hoca ile ilişkileri nasıl, ilk geldiği günden beri hoca, teknik ekip, yaklaşımı nasıl, düşünceleri neler?
0: Okan Buruk é uma pessoa muito importante na história do clube, como jogador, como técnico, está escrevendo história agora mesmo, e desde que você chegou, qual é o diálogo entre ele e você?
2: Entre ele. Nós falamos sempre, mas é aquela conversa normal, assim, eu não tenho assim tantas conversas com ele, mas ele é um bom treinador, e ele também fala, tenta me ajudar no que é possível. E certo que ele está a fazer a história dele, ele já fez como jogador e aquele agora como treinador. Uhum. Ele está de parabéns. É só continuar a fazer o trabalho dele, que nós vamos fazer o nosso, ele não vai acabar por juntar e vamos conseguir realizar coisas juntos.
0: Uhum. Evet, kendisi çok önemli bir kişi bu kulüp için. Hem hoca, oyuncu olarak olduğunu da biliyorum. Ve geldiğimden beri benimle diyalog halinde olan, bana destek olan, bana yardımcı olan bir hoca ve iyi bir antrenör olduğunu söyleyebilirim. O bir taraftan kendi zor işini yapmaya çalışıyor. Biz de ona destek olarak çalışarak kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bunlar bir araya geldiği zaman da böyle başarılar ortaya çıkıyor.
3: Bazen saha içinde oyunlarda hocanın da oyuna dahil olduğunu görebiliyorum. Hocanın şu anki durumuyla alakalı ne söyleyecek?
0: Ya, biz nos treinos vimos videos de ele. Está na ronda com vocês. O que você acha do duelo como jogador agora mesmo?
2: Como jogador não vamos perder ele, mas ele tem qualidade, tem. E ele é engraçado ver ele a jogar, isso é muito bom, é um exemplo para nós dele estar aí a fazer conosco, a jogar conosco, é muito bom.
0: Bence hepimiz için güzel bir örnek oluyor bizimle gelip orada sahada da oynuyor olması. Kalitesinin olduğu belli, belki bizimle aynı şeyde değil şu anda, kondisyonu değil ama kalitesini belli ediyor. Onu bizimle beraber idmanda oynarken görmekte açıkçası mutlu ediyor beni, gülüyorum.
3: Hocam Galatasaray'da Avrupa şampiyonluğu yaşadı ve Inter forması giydi, onu da hatırlatmak isterim.
0: İyi, tamam, el sayo kampiyon. Ana Galatasaray e também jogou para o Inter.
2: Ele. Em ele.
0: Não,
2: ele. Ah, ele, tá falando do Mister. Ah, sim.
1: Sayın Başkan Dursun Özbek kendisini evladı gibi görüyor. Kemal Urgaz'la hatta bir selamlaşması vardı. Bu sosyal medyada da çok fazla yayılmıştı. Başkanla ilişkileri nasıl acaba?
0: Que o presidente acha você como um outro filho. Tem um vídeo de ele com você no Kemal Urgaz.
2: Ah, se você vai lembrar. Lembro, aquele de cumprimentar. Né? Assim, ele é muito engraçado. Mas eu gosto muito dele. É boa pessoa. E acho que o clube está mesmo bem na mão de boa pessoa. E só temos que desfrutar cada dia, aproveitar tudo que temos lá. Uhum.
0: É. Çok ilginç, komik bir an doğa, ben de izleyince gülmüştüm. Geldiğimden beri kulüpteki herkes zaten çok iyi davranıyor ve iyi insanlar görüyorum. Bunun keyfini çıkarmamız lazım diye düşünüyorum.
1: Evet, şey soracağım bir de, idolü kim acaba? Örnek aldığı futbolcu İlkay, evet biraz bahsetti ama onun dışında.
0: Sidi un idolu.
4: Hatta dünyada takip ettiği orta saha
0: oyuncu. Futbol mundial, no nome do Ilkay, por exemplo, se tem um outro jogador que você...
2: Sim, eu acompanho agora, ainda por exemplo, agora acompanho mais Pedro, Vitinho, esses jogadores assim que são na minha posição. De Bruyne acompanho todos, eu gosto de todos deles que jogam na minha posição. Eu não tenho assim um jogador único que eu possa dizer meu ídolo assim, mas eu acompanho todos, gosto de... Praticamente todos, eu acompanho todos.
0: Herkesi takip ediyorum ve izliyorum. Bunu söyleyebilirim. Pedri'yi, Vitinha'yı çok izliyorum, beğeniyorum. Fakat hani bu oyuncu benim idolüm, bunu örnek alıyorum diyebileceğim öyle birisi yok. Fakat herkesi izlediğimi ve iyi işler yapanları ilgiyle ve özenle takip ettiğimi söyleyebilirim.
1: Türkiye'deki derbilerin anlam ve öneminin farkında mı? Bunu biliyor mu peki çok fazla?
0: Çünkü bu sadece düz derbis. Na Turquia, você sabe a importância desses jogos, né?
2: É incrível. Realmente é incrível. O jogo, não só o derby, mas outros jogos também em casa ou fora de casa, acho que é muito bom. E por isso eu disse, para mim, é muito importante estar nesse nível agora com essa idade. Uhum. Porque eu sei que daqui à frente, com essa experiência que eu já estou a ter, daqui à frente eu vou ficar mais forte, vou estar mais acostumado a esse tipo de palco, com esse derby, assim. E sou capaz de jogar em qualquer estado, então...
0: Evet, derbiler inanılmazlar. Fakat sadece onlar da değil, bizim hem içeride hem dışarıda oynadığımız maçlardaki tansiyon da, seviye de çok yüksek olduğu için ben bunların her birini birer deneyim, öğrenecek bir şeyler olarak görüyorum. Çünkü
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Reklam.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de büyük bir heyecanla beklenen isim kim diye sorsak ilk sırada herkes Greenwood'dan bahseder ki hakikaten de heyecanla beklenilmesi gereken biri. Daha 16 yaşında Manchester United'da forma şansı bulmuş, kısa sürede ana planın tamamen bir parçası haline gelmiş bir oyuncu. Belki de başına o malum dava gelmeseydi şu anda adının başka türlü anılması çok da inanılmaz bir noktaya ulaşabilirdi hikayesi ki hala daha oyuncunun ismi, nitelikleri, yapabilecekleri bence heyecan verici. Dikkat ederseniz son yıllarda ülkemize çok büyük futbolcular gelmeye başladı. Bu gerçek. Yani Osimhen gibi bir gerçek var. Sané gibi bir oyuncu geldi falan. Bütün bunların ışığında Fenerbahçe'nin şu an yapmış olduğu hamlenin değerli olduğunu da söyleyebiliriz. Niye? Bir kere hala 2001 doğumlu bir futbolcudan bahsediyoruz. Ama oyun olgunluğu var mı? Oyun olgunluğu da var. Fenerbahçe'nin bakın şöyle örnekleyeyim. Kanatlarından bahsettiğimiz zaman genellikle geçtiğimiz sezona döndüğümüzde geçişi oynayabilen ama işi bitirme kısmında, tamamlama kısmında o tamamlayıcı hareketlerde, bileşik hareketlerde zaman zaman sorunlar yaşayabilen bir takımdan bahsediyorduk. Halsipes'te Kerem'e güveniyordu. O da istenilen seviyede de beklenti seviyesinde bir katkı sağlayamamıştı mesela. Tabii birazdan Fenerbahçe'nin geniş kadrosuyla oyuncunun uyumunun nasıl sağlanacağını, İsmail Kartal'ın oynatabilme ihtimali yüksek oyuna nasıl bir katkı sağlayacağını falan tek tek konuşacağız. Ama onun öncesinde şey yapalım, oyuncunun üst düzey yeteneklerine bir mercek tutalım. Recep Reis de sağ olsun notlar çıkardı, neleri yapabiliyor, neleri yapamıyor, istatistikleri nasıl? Bunlardan bahsedelim, sonra beyin tarafına, beyin fırtınası tarafına geçeriz. Hız, teknik irade diyeceğim. Evet, hız, Gora'daki Garavel Usta sahnesi gibi olacak ama oyuncuyu tanımlamak istediğim zaman bu üç ifade yerine böyle cuk oturan sözcükler. Oyuncu öncelikle aşırı hızlı bir kanat ve Fenerbahçe'nin kanatlarda hızlı oyuncu kesinlikle ihtiyacı var. Kerem Aktürkoğlu dedik, 2 sene önceki hızına sahip değil. Bununla beraber Nene hızlı bir futbolcu ama ilerideki üretkenliğe bu hızı yansıtmada sorunlar yaşayan bir isim. Yani teknik açıdan bazı spesifik sorunları var. Mesela Beşiktaş maçı. Çok iyi bir pres ama maçın başında kaçırdığı inanılmaz basit bir pozisyon. İşte o tarz pozisyonlarda Greenwood o topu iki ayağıyla da zaman zaman kafasıyla hatta ağlarda buluşturabilecek bir isim. Şunu da söyleyeyim. Geçen sene Tedesco ne demişti biz onunla basın buluşması yaptığımızda? Nene de Kerem de çalımcı dribling yapabilen oyuncular değil demişti. Bizim öyle bir ihtiyacımız var demişti. Kapat parantez. Şimdi öyle bir oyuncudan bahsediyoruz ki 18 yaşında Manchester United'da kanat forvet olarak kullanılmış, bu görevi yapabilmiş birisi. Marsilya kariyerine bakıyoruz. Geçtiğimiz sezon 16 gol 7 asistle oynamış. 14.39 gol beklentisi yaratmış. 5.81 asist beklentisi yaratmış. Bir kere 14.39 ekstrem bir gol beklentisi, onu söyleyeyim. Maç başına %51 başarılı driblingi var ve bunu dinamizmi yüksek Fransa Ligi'nde yapıyor. Yani Fransa Ligi'nde bir oyuncu geçtiğiniz zaman arkasında sizi yakalaması çok zor değil. Kolaylıkla yakalar. Ama kusursuz patlayıcılığı, topla beraber uzaması, özellikle topla ilişkilerin iyi olması, dribling yaparken hızlı hareket edebilmesi, ayak değiştirebilmesi, iki ayağını da etkin bir biçimde kullanabilmesi, bunların hepsi bir araya geldiği zaman tam teşekküllü bir kanat forveti ortaya çıkıyor. Yani Fenerbahçe'nin santrafor atıyorum gelecek sezon 16 gol attı diyelim. Greenwood bunun üstüne çıkabilir. Bir de işin mental boyutu var. Manchester'dayken yine söylüyoruz. Önemli bir göreve sahipti malumunuz ve hakkında bir dava çıktı. Bir taciz davası. Onun sonrasında takımdan ayrılmanız, buna rağmen sonrasında yaptığınız geri dönüş, Marsilya'da ortaya koyduğunuz sayılar, bunların hepsi çok konuşuldu. Bu sezonda ne dedik? 16 gol 7 asistten bahsediyoruz. Geçen sezon ligde 21 gol 65 asistlik performans var. Doğru hatırlıyorsam 16.54'te gol beklensi. %46'lık bir ikili mücadele kazanma oranı var. Oyuncu her ne kadar hani kanattaki golcünüz olacak dedik, orada görev alacak. İşte kanat forvet, içe kat eden inside forvet falan böyle konuştuk ama yani pas ilişkileri de kötü olmayan bir isim yani. Şöyle söyleyeyim, %82 pas isabetiyle oynamış geçen sezon Fransa Ligi'nde. Kendi yarı sahası %80, rakip yarı sahası %87'ye 80 düzeltiyorum. Bu da yanında hani Asensio konumlanacaksa o zaman dersin ki tamam, bunların ilişkisi güzel olur. Sana bu hayali kurdur.

0: Çünkü Marco Asensio malumuz üst düzey bir pasör. Pasör üst düzey bir oyun görüşüne sahip. Greenwood'un da içeri koşu attığını düşünün. Bununla birleşince hani geçen sezon 3. bölge gol sorunu falan var ya, bunlar ortadan kaldıracaktır. Yani kısacası şu: hız, teknik irade. Bunlar üst düzey bir oyuncu. Bir de golcülük meziyetleri var. Zaten istatistikler söyledik. Geçen sezon, ondan önceki sezon yaptığı şeylerden bahsettik. Gol sahasında özellikle bir oyuncu. İki ayağını da az önce söyledim ya, etkin bir biçimde kullanabiliyor. Böyle bir kabiliyetten bahsediyoruz. Şimdi günümüz futbolunda topu hızlı oynamak çok önemli bir hale geldi diyor herkes, değil mi? Ama daha hızlı bir daha önemli bir şey var abi. Daha hızlı düşünmek. İşte bu hızlı düşünme dediğimiz beceri, o çift ayaklı olduğu için harekete geçebilme babında çok iyi yapabilen bir oyuncu Greenwood. Onu söyleyeyim. Ki Süper Lig özeline bakalım. Bu oyuncuyu bulunmaz Hint kumaşı yapar. Niye? Abi çünkü bizim ligin tepki süresi uzun. Yani hamle hızı düşük. Öyle bir durumda Greenwood'un varsa, Greenwood modeli futbolcuların varsa bunlar fark yaratırlar abi. Ha, bizim söylediğimizin dışında şeye bakalım her zamanki gibi. Yani scout tabanlı web sitelerine falan bir bakalım. Ne oluyor, ne diyor söyleyelim. Tabii Coach Voice çok önemli. Diyor ki birebir kaldığında şut atmadan önce kendisine yarım metrelik bir alan yaratmada mükemmel. Şut çekerken diyor topa zahmetsizce vurarak çok az bir güç harcıyor gibi görünüyor ama çok sert şutlar çıkarabiliyor. Tekniği hatta bu yönüyle diyor Jermaine Defoe'ya benziyor. Breaking the Lines'in raporuna baktığımızda ise şu sözleri görmekteyiz. Sözlükte diyor bitirici kelimesine baksanız Greenwood'un resmi çıkar. Böyle iddialı bir ifade var. Soğukkanlılığını öne çıkarıyor analiz ve şu detayı veriyor. Top kanattan ona geldiğinde doğrudan rakibin üzerine gitmeye hazırdır. Topu aniden soluna veya sağına çekip bekletmeden şut atması savunmacıyı dengesiz yakalar ve şut açısını genişletir diyor. Sağ içi konumlanması, total futbol analize bakalım. Genellikle 4-2-3-1 sisteminde sağ kanatta görev aldığını, ancak pas bağlantılarını kurmak için sıklıkla merkezdeki boşluklara veya kendi yarı sahasına kadar indiği belirtiliyor. Bu içe kat etme eğilimleri rakip sol bekleri üzerine çekerek sağ kanatta kendi bek oyuncusuna da bindirme alanı yaratmasını sağlıyor. Şimdi Breaking the Lines raporu topla mesafe kat etme metriklerinde Greenwood'un Avrupa'nın en iyi 5 ligindeki forvetler arasında %90'lık dilinde yer aldığını vurguluyor. Derin savunma bloklarını topla dripling yaparak kırmada çok önemli bir rol üstlendiğinden bahsediyor güzel insanlar.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
3: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün Ali Can Uma ile beraber yaklaşık bir saat boyunca Premier Lig'in tüm detaylarından bahsedeceğiz ama hocam hoş geldin.
4: Can merhabalar, iyi yayınlar.
3: Çok çok teşekkür ederim abi, kırmadın nazik davetimizi geldiğin için.
4: Olur mu canım, bizim de.
3: Sesini şu an alamıyorum, bir kez daha alayım. Bir kez daha sesini alabilir miyim? Şu anda gelmiyor sesi. Alican Umay'ın sesi gelmiyor. Beni duyuyor musun peki Alican? En azından öyle yapalım. Sesle alakalı zaman zaman tabii ki teknik problemlerimiz olabiliyor. Zaman zaman olabiliyor böyle şeyler. Onu da ayarlamaya çalışıyoruz. Bugün tabii ki Premier Lig programı yapacağız demiştik, konuşmuştuk ama şöyle bir güzel bir müziğe bir kulak verelim istiyorum. Zaten akışımızda da vardı. Premier Lig deyince her zaman akıllara belli başlı müzikler gelir ama benim de aklıma her zaman bu orijinal şarkı gelir. Bir dinletelim dinleyicimizi.

0: Şöyle arkada da hafif Şener'i dönsün. Premier Lig müziğini her zaman çok severiz. Birçok şarkılar vardır tabii ki Premier Lig'le özdeşleşen. Birçok güzel şey vardır ama. Alican hocam tekrardan hoş geldiniz.
1: Can tekrardan iyi yayınlar.
0: Abi yani açıkçası seninle sohbet etmek çok büyük bir keyif. Şimdi şunu soracağım, yani aslında birçok takımı konuşacağız, hatta Hull City'yi de konuşacağız ama son şampiyon mu hocam?
1: Yani bir dakika, öncelikle o zevk bana ait. Her zaman katılmak büyük keyif, onu söyleyeyim. O kadar uzun süre gelen şampiyonluktan sonra kredilerini vermek isteriz herhalde Arsenal'e.
0: O zaman hocam peki yeni sezon öncesi şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii ki doğrudan konuya girdim ama Arsenal'de aslında kemikleşen bir kadro var. Vinicius söylentisi var. Ne kadar iyi olur Vinicius diye soracağım. Bruno Guimaraes'in durumunu merak ediyorum. Ne kadar ve aynı zamanda Saliba'nın yokluğunda ne olacak Arsenal savunması diye sormak istiyorum.
1: Evet, bir kere bence de geri kalan şampiyonluk adaylarına kıyasla Arsenal'in en büyük artısı, hocası devam ediyor. Kemik bir kadrosu var. Saliba tabii onlar için talihsiz oldu. Saliba Gabriel herhalde şu anda Avrupa'da en uyumlu, en başarılı ikili. Ki yani senle de bunu çok defa konuştuk. Çok sağlam bir defans oyunları var. Çok zor gol yiyorlar. Oradan Saliba'yı çekince mutlaka bir zarar göreceklerdir.
0: Peki hocam, yani genelde sol stoper paternli oyuncular var da yerine kim oynar gibi yorumluyorsun?
1: Geçen seneye baktığımızda bir Mosquera tercihi vardı açıkçası. Oradan bir devam olabilir. Çünkü artık Ben White'in tamamen sağ bek oynadığı bir dönemdeyiz. Mosquera bence orada öne çıkıyor. Saliba'nın yedeği olarak.
0: Peki Vinicius'a dönelim istiyorum ve Guimaraes'e yani. Bu iki transfer ne katacak Arsenal'e? Yani hücumdaki kısırlaşmış Arsenal diye bir tabir vardı ligin ikinci yarısında ama bu tabir son mu bulacak bu ikisiyle?
1: Vinicius transferine ben şaşırırım Can. Yani Arteta gibi disiplinli, sistemine sadık bir hocanın Vinicius'la nasıl bir sistem uygulayacağını açıkçası şu anda kafamda tam tezahür edemiyorum. Ama tabii Vinicius muhalif olunacak da bir isim değil. Sonuçta senin de orada vurguladığın gibi belki bireysel yetenek noktasında bazı noksanları vardı Arsenal'in. Ona bir çözüm üretebilir diye düşünüyorum. Hani solda Vinicius, sağda sağlıklı kalabilirse. Geçen sene beni fantazide çok üzmüştü çünkü. Öyle hatırlıyorum kendisini. Saka'dan bahsediyorum. Solda Vinicius, sağda Saka. Tabii kulağa çok iyi geliyor. Gyökeres'in de Premier Lig'e alışma sezonu geride kaldı diyelim. Öyle bir üçlü tabii ki geçen seneye kıyasla fark yaratacaktır. Ama bana kalırsa hani oraya herhalde Zolis de geldi. Martinelli zaten takımda devam ediyor gibi gözüküyor. Hani bir kumar boyutu da var bence açıkçası Vinicius transferinin.
0: Peki şunu soracağım. Yani şöyle bir senaryo üzerinden konuşalım. Vinicius, Saka merkezde Gyökeres mi oynar yoksa merkezde Havertz mi daha uygun olur bu ikiliye?
1: Yani hocanın Havertz'e olan sevgisini biliyoruz. Bağlantıcılığını çok seviyor onu. Derine gelmesine de seviyor. Dönem dönem mutlaka Havertz'i görürüz. Çok da maç var sezonda. Ama ben yine de solda ve sağda o kadar iyi iki tane top getiren kanat oyuncusu varken iyi bir bitirici, daha iyi bir bitirici olan Gyökeres'in ön planda kalacağını düşünüyorum. Kaldı ki oradan da bir önceki soruya da ufak bir geçiş yapayım. Bruno Guimaraes da arkada sonuçta iyi bir servisçi olarak, hani Rice'i zaten söylemiyorum.
0: Tabii.
1: Gyökeres'i daha iyi tamamlayacak bir kadro gibi geliyor Bruno Guimaraes de gelirse.
0: Peki ya Guimaraes'in yani sonuçta Newcastle performansı, Newcastle'da başarısız bir sezon, Brezilya milli takım başarısız ama oyuncu bireysel olarak iyi gözüktü bana göre. Yani oyuncu böyle başarısızlığı mı getiriyor? Yani onun geldiği takımların başarısız olma gibi bir huyu mu var yoksa tesadüf duracağım bunlara takılma gibi mi yorumluyorsun?
1: Yani şimdi orada düşünelim beraber. Hani Newcastle zaten hani bir proje ve olmadığını kabul ettikleri döneme geldik herhalde. Çünkü hoca da gitti. Başka birini deneyecekler orada. O yüzden herhalde orada faturanın en büyüğünü Guimaraes'i çıkartamayız gibi düşünüyorum ben. Brezilya'ya dönelim. Orada da zaten hani senle de bunu daha önce hem birebir de hem yayınlarımızı da getirdik. Brezilya ben severim, o yüzden maalesef diyeyim, en büyük favorilerden biri olarak gelmemişti turnuvaya.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla hani Bruno kendisi de senin de söylediğin gibi iyi bir sezon geçirdi. Daha iyi bir takım

0: bence o da artık kupalara gidebilir gibi düşünüyorum. Ben Bruno Guimaraes transferini bir Arsenal'li olsam isterdim yani.
1: Ya ben çok istiyorum. Yalan yok. Yalan yok. Bayağı istiyorum yani. O yüzden biraz daha hani soruyu tersten mi sorayım bakayım ne cevap veriyor diye bir deneme yapmak isterim kendi adıma. Abi peki şeyi soracağım. Yani tabii ki ben burada objektif bakmıyorum ama sen bir Premier Lig gurmesisindir. O yüzden de soracağım yani bu sezon şampiyonlar Premier Lig şampiyonluğunun şu gün yani bugün 2 Temmuz 3 Temmuz diyelim bu tarihlerde diyelim bir numaralı favorisi Arsenal midir?
0: Ben kesinlikle böyle söylerim yani devamlılığı var takımın öyle de böyle bir kazanma alışkanlığı da oldu.
1: Doğru.
0: Rakiplerine bakıyoruz yavaş yavaş oraya da geçeriz istersen. Hı
1: hı, geçeriz.
0: Hepsinde hoca değişikliği var. Hı hı. Oyuncularda değişiklikler var. Belki City'de Rodri gidiyor. Dolayısıyla hani iyi bir açılış yapma ihtimali de en yüksek takım bana kalırsa. Tekrar deyince de Arteta gerçekten akıllara gelen ilk isimlerden bir tanesi. Tabii konuştuğumuz lig dünyanın en zor ligi. Tabii. Ama hani bugün bir tane takım vermek durumundaysam ben Arsenal'i bir boyun farkıyla öne yazarım.
1: Yani bir boy farklı Arsenal yarışı kazandı gibi mi olur hocam? At yarışı tabiriyle teknik olarak.
0: Yani biraz oraya da dönmüş olduk. Ben hani böyle düşünüyorum şimdi.
1: Güzel. Güzel, çok keyifli.
0: Tabii başlayınca bakalım neler olacak.
1: Peki abi yani şimdi ikinci sırada da hazır Londra'dayken Londra'dan çıkmayalım. Arsenal'in de ezeli rakibi Tottenham'ı konuşmak istiyorum. Yani Tottenham'da neler oluyor? Geçen sezon yaklaşık 10-12 tane oyuncu düzenli sakattı. Bazen sayı 15'e çıkıyordu, bazen 12'ye iniyordu ama korkunç bir sakatlık listesi, korkunç bir başarısızlık. Yeni transferler var. Orta saha taban tabana değiştirildi. Yani Tottenham takımını nasıl yorumluyorsun? Bu sezon Tottenham için İlk 4 şansı var gibi konuşabilir miyiz diye sorayım.
0: Ben hakikaten artık Tottenham'a gelen hocaların sayısını da unuttum bu arada. Hı-hı. Sakatlarla beraber.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla orada da hani yine Arsenal'de vurguladığımızın tam aksine sürekli değişen bir yapı var. Sürekli işte atıyorum Mourinho deneniyor. Bambaşka insanlar deneniyor. İçeriden birileri deneniyor. En sonda da De Zerbi var. Hani çok uzatmayayım o bölümü. Takımı ligde tuttu. Tutkulu bir hoca. İyi bir metodolojist olarak da bilinir. Dolayısıyla proje transferleri de göz önünde bulundurunca heyecan verici gözüküyor. Ama mesela hani senin Bruno'dan söylediğin şeyi ben takım özelinde Tottenham'a yakıştırabilirim. Takım olarak Tottenham'da bir olduramamışlık var. Hani sonuna kadar getirip sonunu getirememe durumu söz konusu.
1: Doğru.
0: Sonuçta onlar da ciddi kabuk değiştiren ekiplerden bir tanesi. Ben ilk 4 yapabileceklerini yine düşünmüyorum açıkçası.
1: İlk 4 peki ilk 6 olur mu? Yani mesela Avrupa potasında olur mu Tottenham seneye? Yani bugünkü duruma göre.
0: Hani rakipleri kim diye düşünüyoruz. İşte yani Bournemouth var orada. Farklı o Big Six'in dışında. Brighton gibi bir proje takımı var. İşte Aston Villa. Sesli düşünüyorum açıkçası biraz. Evet bu sene hani onlarda da ciddi kayıplar var. İyi oyuncuları mesela atıyorum Aston Villa'da Morgan Rodgers gitti. Bournemouth hocasını kaybetti.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla evet hani İlk 6 için doğal rakiplerine kıyasla evet onların da bence bu sene daha fazla şansı var. En azından herhalde umuyorum da çünkü sonuçta köklü de bir takım. Bu defa artık küme düşmemeye oynamazlar da lige bir renk getirirler diye beklentim var açıkçası.
1: Kesinlikle
0: onlardan.
1: Kesinlikle katılırım. Ama her ne kadar Arsenal'li olsam da Tottenham'da ya bu kadar da kötü olmasını istemem abi.
0: Değil mi yani?
1: Ya evet evet. Değil mi? Ya kesin.
0: Hani Kasım'ı bulmadan hani böyle Ekim ayında falan havlu atar bir yapısı var.
1: %100.
0: Bırak şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi kotası için bile yarışamıyorlar. Hı-hı. Öyle olmasın diyelim.
1: Gerçekten olmasın öyle. Yani %100 katılırım. Peki şunu soracağım. Yani Mateus Fernandez'e verilen para çok fazla tartışıldı. Yani yaklaşık 100 milyon euroları bulan bir transfer ki geçtiğimiz sezon West Ham'da ikinci yarı bayağı da aslında bireysel olarak da iyi gözüktüğü dilimler vardı. Alican Hocam nasıl yorumluyorsunuz yani bu rakamları, bu oyuncuyu orta sahada ne katar Tottenham'a diye sorayım.
0: Yani Premier Lig'in genelinde fiyatlar inanılmaz gerçekten. Bu da o transferlerin bir halkası oldu diyeyim. Son halkası olmadı. Arkasında bir sürü oyuncu.
1: Tabii ki.
0: Edildiğine 3 haneli fiyatlara.
1: Tonali geldi vesaire vesaire.
0: Hala ben şaşırıyorum ama hani artık alışsak iyi olur diyeyim öncelikle paket için. Oyuncu gerçekten hani küme düşmeye çalışan West Ham'ın hani tutunduğu dal konumundaydı. Dinamik bir yapısı var. Hani box to box diyebileceğimiz bir oyuncu herhalde. Hani hep kendi yarı sahasında defansif anlamda

0: ilgili. Hem de ileriye çıktığı zaman skor katkısı yapabilen, herhalde Tonali ile beraber oynayacaklar. İyi bir pasitasyonu olabileceğini düşünüyorum. Mutlaka takıma bir boyut ve derinlik kazandıracaktır.
1: Valla göreceğiz, biz de merakla bekliyoruz Premier Lig tutkunları olarak. Abi tabii ki şimdi isterseniz tabii Tottenham'da konuştuk, Arsenal'da konuştuk. Çok takım var zaten ama küçük küçük bahsedeceğiz. Hazır Chelsea, Londra'da kalalım, Chelsea'yle devam edelim abi. Şeye benzetiyorum, Chelsea oyuncularını biraz Fenerbahçe'yle aslında birazcık benzetiyorum. Çok kalabalık bir kadro. Yemekhaneye nasıl sığıyorlar diye bir tane cümle kurdum böyle kendi çapımda yayında. Abi Chelsea'de ne oluyor, ne bitiyor? Transfer yasağı da gelmiş.
0: Evet, onu da gördüm.
1: Yani ne yapılmaya çalışılıyor abi? Ben anlamıyorum da belki sen farklı bir bakış açısıyla, ben anlıyorum abi, bak şunu yapılmaya çalışılıyor gibi bir şey yorumlayabilirsin. Bilmiyorum, merak ediyorum görüşünü abi.
0: Bunu tam anlamıyla açıklayabilecek biri varsa gerçekten ben de şapka çıkartırım. Hani tabiri caizse başı kesik horoz gibi dolanıyorlar ortalıkta.
1: Doğru.
0: Bir ara mesela bütün genç oyuncuları alıp sağa sola kiralıyorlardı.
1: Evet ya.
0: Mesela son bu sefer de Welbeck'le Henderson gibi iki tane veteran getirdi Xabi Alonso. Hani ne yöne gittiklerini onlar da biliyor mu emin değilim. Ama hani Xabi Alonso'yu Leverkusen'de hepimiz hayranlıkla oluşturduğu takımı izledik.
1: %100.
0: Fakat sonra Real Madrid'de süperstarlarla yaşadığı sorunlarla gündeme geldi. Şimdi sanırım arada bir yerde. Hani Madrid kadar iddialı bir camia değil herhalde Chelsea.
1: Bence de değildir yani tabii.
0: Ama onun da en üst seviyede hani kaç şansı daha olacak? Mutlaka şanslar gelecektir kendisine ama hani ileri gittiğini göstermesi için, yerinde saymadığını göstermesi için Chelsea önemli bir fırsat. Çünkü uzun süreli bir başarısızlık var. Chelsea standartları için söylüyorum. Sonuçta bu takım daha yakın dönemde Havertz'le oynarken her zaman da Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
1: Doğru.
0: Hani orada ilk sezonda böyle araya bir FA Cup gibi bir yerel kupa bile sıkıştırsa hem Xabi Alonso hem Chelsea için büyük başarıdır. Ama bir takımla çıkacak mesela, bana şu an hani bir 11 kafanda var mı diye sorsan inan sana cevap veremem yani. Hani
1: ya geçen şöyle saymaya çalıştım abi, ön altılıyı saydım yani. Estevao'yu sağa koydum. Rodgers'ı merkeze, yani Rodgers'ı sola koydum. Merkeze Palmer'ı attım. İleri Pedro'yu attım. Caicedo'yla da Enzo'yu koydum orta sahaya. Yani böyle bir kafamda bir şey yapabildim ama ne olacağını emin ol ki ben de bilmiyorum abi. Hiçbirimiz bilemiyoruz yani.
0: Evet, evet. Yani çok stoper var, çok kanat var. Hatta bu tabii hiç şans olmayacaktır ama espri olarak söylüyorum. Mihail Mudrik bile geri dönmüş.
1: Doğru, doğru.
0: En son spor salonunda biceps gösteriyordu sağa sola. Onun bile kadroda olduğu bir Chelsea'den ne de, ya ben hani en kapalı kutunun belki de, hani şimdi tabii biraz hızlı bunu söyledim ama diyorum yani çok iyi şeyler de olsa aa demem. 14'ü getirseler de zaten Chelsea'den geçerim yani. Öyle bir haldeler.
1: Gerçekten çok güzel bir yorummuş. Peki mesela o zaman şöyle bir barem belirliyorum, tamam mı abi? Chelsea ligi 5. sırada mı bitirir? Üst mü alt mı diye bir barem belirliyorum sana. Eğer bir tane şeyi seçme şansın olsaydı Chelsea 5 veya üzeri mi bitirir, 5 veya aşağısı mı bitirir seçerdin?
0: Yani o zaman hani spoiler'ı da vereyim. Benim aklımda hani orası için Arsenal, City, United, Liverpool. Var. Dolayısıyla ben altında bitirir diyorum Can.
1: Güzel güzel yani, çünkü esasında oradaki ideal baremin 5 olabileceğini düşündüğüm için böyle bir zorlaştırmaya çalıştım soruyu ama hocam zaten kafasında varmıştı.
0: Biraz önce Tottenham'ı da konuştuk. Herhalde orada yakın dönem hayranlığı da oldu bende. Ben 5'e Tottenham'ı koydum. Onlar bir adım geride kaldı.
1: Peki o zaman... Biraz da aslında hani Chelsea'de demişken şöyle de bir durum var. Tabii ki Maresca bir dönem Chelsea'nin başındaydı. Şimdi City dönemi olacak ki Chelsea'nin son cümlesinde Maresca endeksini almak isterim. Benim şöyle bir yorumum var. Tabii ki katılmaya da bilirsin ama ben Chelsea'de en anlamadığım iş Maresca'nın ayrılışıydı. Yani sportif değilse tabii ki anlaşılabilir ama sebebi sportif miydi değil miydi onu merak ediyorum abi. Sen belki biliyorsundur. Ben çok beğenirdim Maresca'nın Chelsea'sini.
0: Yani şimdi şuradan alalım. Öyle ya da böyle. Yaz döneminde ve herkesin belki nasıl bir alışkın olmadığı dönemde olsa bu takım o turnuvanın da herhalde Kulüpler Dünya Kupası değil mi? Onu kazanarak
1: evet,
0: geldi. Finalde Avrupa'nın şu an en sükseli takımı Paris'i ezdi geçti.
1: Doğru.
0: Bir hoca oradan herhalde sportif manada cebine kredi koymuştur. Hiç hani böyle tamam bir ileri iki geri şeklinde başladılar. Tabii bittikten sonra hani bu soruyu sormak kolay ama Maraska gitti de ne oldu? Hani çok daha iyi şeyler mi geldi takımın başına? Hayır. Ve hakikaten hani Manchester City, Pep Guardiola arkasında ikinci bir ismi Maraska hariç düşünmediğine göre güvenilirliği futbol otoriteleri tarafından kanıtlanmış bir isim Maraska. Etkide bulmuşsunuz bu adamı, getirmişsiniz artık. Neden biraz daha sabit bekliyorsunuz yani? Senelerdir birilerine zaten harcıyorsunuz. Şu anda en vaatkar hocalardan biri elinizdeyken, dediğim gibi hani yönetimle anlaşmazlık bence orada ön plana çıkıyor. Bu kadar kolay harcanmamalıydı yoksa.
1: Kesin katılırım abi. Peki yani City'de de tabii şöyle bir durum var. Çok büyük bir hanedanlık. Pep Guardiola hanedanlığı vardı. Sonrasında biraz şeye benzetiyorum. Yani Ferguson sonrası United gibi bir şey olur mu? Olmaz mı? Maresca ne kadar yakışır? City'nin oyun anlayışı nasıl olacak? Yani Guardiola ile izlediğimiz oyuna yakın bir şey mi oynatacak Maresca? Nasıl yorumluyorsun genel Manchester City abi?
0: Öncelikle ben de evet, yani çok büyük bir miras var orada. Yani Pep Guardiola nasıl diyeyim, herhalde takımın işte yemesinden içmesinden atacağı gole kadar tabii her şeyi kendi planlamayı seven ekibiyle beraber çok detaylı, titiz bir hoca. O gittikten sonra yerini doldurmak ya da başka alışkanlıklar edinmek kolay olmaz. Ama tabii orada herhalde zaten şu sebeple de Maresca tercihine gidildi. Sonuçta Pep Guardiola'nın yardımcısıydı.
1: Tabii.
0: Beraber o sürecin bir parçasıydı. Bu takımın gelişirken ve kupalara giderken o da antrenman sahasındaydı Pep'le beraber. Hani tabii ki birebir aynı olmayacaktır ama o mirasa yakın bir şeyler izleriz diye düşünüyorum.
1: Kültür bozulmaz diyorsun en azından yani.
0: Zaten herhalde Maresca tercihinin de sebebi biraz, sonuçta hani bu hoca temelli bir ayrılıkta Pep Guardiola'nın bir City ben inşaattan doğal olarak memnundu. Hani son sene biraz sallandılar ama o
1: tabii
0: kadar
1: olacak. Tabii ki
0: canım. Onun bıraktığı yerden onun bir öğrencisinin üzerine koyarak gitmesini bekleyecekler. Takım iyi, kadro iyi. Belki birkaç ekleme daha olur. Parayla ilgili hiçbir sıkıntıları yok.
1: Zaten.
0: Bunlar da ceza alır mı? Hep onların da adı geçiyor. Onu zaman gösterir.
1: Elliot Anderson'a ne diyorsun peki? Benim çok beğendiğim oyuncudur ama City'de nasıl bir şey hayal ediyorsun? Anderson'ı nasıl konumlandırıyorsun City'nin kadrosunda?
0: Yani geçen sene hani o da belki takımıyla zor günler geçirdi. Hani Nottingham'da Vitor'un gelişinden sonra ligde tutundu bir şekilde. Ama hakikaten parladı. Milli takımda Rice'la da büyük seviyede oynayabileceğini de gösterdi.
1: Doğru.
0: Oralarda test de edildi. O yüzden hani bence bir kere alışkın olduğu ligde iyi performans vermeme şansı yok. Ama işte partneri kim olacak? Yani ben takıma derinden büyük bir katkı sağlayacağını, yine o da Dinamo gibi çalıştığı için hareketlilik getireceğini biliyorum. İnanıyorum. Rodri'nin hala gitmesi gündemde. Yani normalde Rodri, Elliot Anderson bilmiyorum, çok aynı tipte oyuncular gibi düşünüyorum ben. Onun yanında hani daha yaratıcı kim olabilir? Gerçi Ryan Dersin de takımdan ayrılacağı konuşuluyor ama
1: şöyle bir haber okuyor. Şöyle bir haber okuyorum. Aslında orayı şöyle bir genişletelim. Rodri'nin gittiği takdirde Ayub Boaddi yazılıyor. Faslı oyuncu.
0: Evet,
1: yani yakışırlar mı? Yan yana olur mu yani? Senin kafandaki matematiğe uyuyor mu? Mesela meraktan yani, sorayım.
0: Oyuncunun Fransa'sını bilmiyorum nasıl oynadığını. Ben hani Fas'ta seyretme şansım oldu.
1: Benim de öyle.
0: Dolayısıyla çok keskin yorumlar yapamamakla beraber hani bir Premier Lig tecrübeli ise bir genç oyuncu. İkisi birlikte hani o, gerçi Maresca'nın da bir sistemi dörtlü mü oynayacak onu da biliyorum ama öndeki ikili
1: 4 oynar ya, 4 oynar bence.
0: Değil mi herhalde?
1: 4 oynar, 4 oynar.
0: 6-8'i iyi paylaşabileceklerini düşünüyorum ben. Ama tabii takımın omurgası ciddi değişmiş oluyor. O da ne getirir? Hani biraz zaman ister herhalde oyuncuların birbirine alışması.
1: Mutlaka.
0: Bir anda olmuyor. Onların da lige nasıl gireceği önemli.
1: Mutlaka. Peki yani şimdi City'yi düşünüyorum. Yani Premier League Fantasy oyunuyla alakalı da bir tane soru soracağım. Sana bunu soracağımı çok merak ediyorum. Yani Haaland dışında ikinci sıradan kim seçilir abi?
0: Evet, bunu geçen hafta yine beraber ligde oynadığımız arkadaşlarımızla da konuştuk.
1: Yani Premier Lig'in en değerli ikinci oyuncusu kim oyuna göre diye soruyorum. Yani Haaland dışında.
0: Biraz hazırım da galiba soruya. Malum dönem yaklaşıyor sonuçta.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben yani yine bir forvetten giderim diye düşünüyorum. Ekitike'nin de olmadığı senaryoda ben hocaya da çok güvendiğim için İraola'dan bahsediyorum. Takip etmiyorum şu anda. Benim tercihim İshak olur. Sağlıklı bir sezon geçirebilirse bence onun da yine hocayla yine böyle ciddi sayıda gol sayısına ulaşacağını

0: düşündüğüm bir sezon bizi bekliyor gibi.
1: Valla yani haksız sayılmazsın. Ben, o ikincilik konusunda bayağı bir kişi bence farklı bir şey söyleyecek bu sezon. Yani Haaland'dan sonra yani oradaki sıralamayı hiç kestiremiyorum. O yüzden de bir...

0: VIP olduğu için, GOAT olduğu için auction mı denesek bir sene yani, teklif attığımız diyelim dinleyicilerimiz açısından, evet, böyle bir şeye nasıl bakarsın?
1: Her seferinde Arda Çağlay'a gittiği için belki evet, en azından bir sistem değiştirmemiz gerekiyor olabilir. Vallahi bunun şansını başka türlü kıramayacağız.
0: Evet yani. Adama her türlü Haaland gidiyor. İnanılmaz evet, bir şey. Evet. Kendisine de sevgilerimizi iletelim. Peki evet, konuşmadık ama Andoni İraola'nın bir Liverpool'una da geçiş yapmak istiyorum abi yani.
1: Değil mi? Beni heyecanlandırıyor
0: hocam. Beni heyecanlandırıyor. Hocayı çok seviyorum bir kere. O yüzden de abi sen de ne, yani sen ne bekliyorsun? Liverpool'da mesela çıta ne olmalı? Bir şampiyonluk adayı mı Liverpool şu anda? Onu sorayım en azından.
1: Ben hocayı bir kere hani nasıl sen biraz önce objektiflikte zorlandığını söyledin, hı-hı, konu Arsene Wenger.
0: Tabii.
1: Ben de hocaya dair hani öyle bir hayranlığım olduğu için Bournemouth'unu büyük keyifle takip etmiştim. Gerçekten hı-hı, geçen sene benim favori takımımda Premier Lig'deki. Hani hatırlarsan çok fazla oyuncu kaybettiler.
0: Evet abi. Ve hala çok iyilerdi. Yine çok iyilerdi yani.
1: Tabii yani birkaç eklemeyle o takımı işte Eli Kulübü Junior'larla ne hale getirdi. İçeride hiçbir zaman bile bükülmeyen bir takımdı. Ve hocanın şimdi seviye atlayıp Liverpool gibi çok büyük bir camiaya gelmesi bu ikili beni meraklandırıyor açıkçası. Soruya net cevap vereyim, ben Liverpool net şampiyonluk adayıdır diyorum.
0: Şeyi soracağım, ben yeni stoperi tanımıyorum. Van Dijk'ın yanına gelen, ismini de bilmiyorum. J ile başlayan bir ismi var. Hiçbir fikrin var mı oyuncu? Jacke mi? Öyle bir ismi var.
1: Yani ben de hani hatta onu devre arası yani şöyle yaza doğru hani daha hemen belli olmuştu galiba değil mi transfer?
0: Evet evet, erken bir transfer.
1: Yarış oldu. Hı-hı. Liverpool galip çıktı o yarıştan. Hı-hı. Şimdi oyuncu hakkında çok net bir şey söyleyemem. Hı-hı. Ama hani İbrahim Konate'nin gidişiyle birlikte ilk 11'dekileri garanti gibi gözüküyor. Göreceğiz Can. Onun hakkında uzun bir yorum yaparsam yanlış yapmış olurum.
0: Peki. Hocaya güvenmek durumundayız. Hocanın vardır
1: ama
0: bir bildiği bir
1: diyeyim. O zaman şöyle bir yerden tırnak içinde kıvırayım ben.
0: Tamam.
1: Hani hocanın stoperleri yücelttiğini gördük senesi.
0: Tabii.
1: Rahat rahat Tottenham yaptı. Bir önceki sene Sabani. Yani tabii, tandem ikilisinde güven veren ikilileri bulmada hoca iyi.
0: Hoca gerçekten iyi.
1: İnanılmaz dokunuşuyla diyelim. Kendisi de bir defans oyuncusuydu. Hı-hı. Ondan da bir şeyler bekliyoruz diye bitireyim bunu.
0: Vah, peki Liverpool orta sahasını nasıl yorumluyorsun? İleri attığında konuşacağız da. Ya şunu sormak istiyorum. Şimdi ister istemez yeni bir hoca. Kadroya bakılınca iki tane çok net forvet var. 7-8 senedir hatta Klopp'un mimarisiyle beraber klasik bir 4-3-3 oynayan iki tane çok net kenar oyuncusu ve bir tane bağlantı forvetiyle oynayan Liverpool takımları görüyorduk. Şu an mevcut kadroda iki tane santrafora sahip ve Liverpool'un bu tarz, bu tatta kanat oyuncusu diyebileceğimiz bir tek Gakpo kaldı gibi yorumluyorum. Bu tabii denklemde bir sistemde bir farklı bir şey görebilir miyiz İraola'da diye sormak isterim.
1: Yani hoca Bournemouth'ta net bir 4-2-3-1 oynuyordu. Buraya getireceğini düşünürsek herhalde hani takımda yeri en garanti oyunculardan biri Gravenberch olur. Yanında McAllister.
0: Tamam.
1: Önlerinde Szoboszlai gibi gözüküyor.
0: Muhtemelen.
1: Ama kanatlar gerçekten hani beni de düşündürüyor. Yani sola Gakpo'yu koysak yani Ekitike çünkü uzun süre daha yok. Hı-hı. İleride İshak. Ama sağa nasıl bir çözüm getirecek? Onu ben de merakla bekliyorum.
0: Peki Wirtz'i nasıl kullanır? Yani Wirtz'i rotasyon gibi mi kullanır?
1: Yani Wirtz de benim çok ümitli oyuncu olduğum oyunculardan bir tanesiydi. Hı-hı. Liverpool'da geçen sene herkes beklenti altında kaldı.
0: Tabii. %100.
1: Belki işte yine bir transfer gelmediği noktada Szoboszlai'yi sağ kanada çekip yine forvet arkasında bunu kullanabilir. İkinci forvet.
0: Mantıklıymış gibi bak. Yani
1: çünkü sen de Bournemouth'tan hatırlarsın. Orada da gerçi bazı sakatlıklar da buna yol açmıştı ama hani Eli Kulübü Junior da bir forvet, Evanilson da öyle.
0: Doğru.
1: Bu ikisini sık sık beraber kullandığı senaryolar gördük. O ceza sahasına ikinci boyunca atmaktan keyif alıyor gibi anlıyorum ben.
0: Evet evet.
1: İkisi biraz daha hani second striker, ikinci forvet gibi de kullandığı senaryoları görürüz diye düşünüyorum.
0: Şimdi tabii ki Big Six'ten kimleri konuştuk? City'yi konuştuk, Chelsea'yi konuştuk, Arsenal'ı konuştuk, Liverpool'u konuştuk, Tottenham'ı konuştuk. Manchester United'ı tabii ki konuşmadık. O zaman bir Manchester United'a geçelim abi. United'da bu sene Carrick'le ki Bruno Fernandes gidecek mi kalacak mı sorusu da aslında çok kritik bir soru.
1: Her yaz, her yaz.
0: Her yaz ama tabii yani bir gelenek oldu değil mi abi bu?
1: Evet. Bu da herhalde bir Manchester United klasiği değil mi? Bir caretaker, geçici hoca getirip onun aldığı iyi sonuçlardan sonra tamam biz mutlu evliliği yaptık diye düşünüyoruz. Kasım'da eyvah biri gelsin kurtarsına giden bir döngü var.

0: var. Hani Kerik de çok o tipe o ya da bu senaryoya uygun bir isim gibi. Şampiyonlar Ligi'ne dönüyorlar bir kere. O tabii çok kıymetli onlar için.
1: %100.
0: Öyle çok büyük transferler de olmadı açıkçası.
1: Bir Tielemans'ı biliyoruz orta sahaya.
0: Evet, evet. Ama hani sesli düşünelim. Şimdi Tielemans, hani bugün tabii ki oyuncunun kredisini verelim ama hani Kefe değiştirir mi Premier Lig seviyesinde?
1: Yani.
0: Aston Villa'da kaliteli bir rol oyuncusuydu.
1: Katılırım.
0: Tabii ki katkı veriyordu. Bu takıma da mutlaka katkısı olacaktır. Ama hani wow, Tielemans geldi işte, hani gitmediği takdirde önünde Bruno'yla inanılmaz bir işbirliği, bu takım bu sene bu işleri çözdü demek bence zor.
1: Andrei Santos peki nasıl bir profil sana göre?
0: Ben bu Manchester'ın oraya aldığı isimlere de hani bazen hayret ediyorum. Yani oyuncu Chelsea'de bir oldu bir olmadı, 3 maç oynadı, 5 maç yedekten girdi. Siz gidiyorsunuz ona büyük paralara yatırım yapıyorsunuz. Sonuçta öyle de böyle biraz önce konuştuğumuz Brezilya milli takımında da hani rotasyona bile zor giren bir oyuncu.
1: Doğru.
0: Hani biraz fazla gömdüm galiba oyuncuyu.
1: Yok, ben katılıyorum yorumlarına ya. Ben hani, de benim de çok mantıklı bulmadığım bir transfer. Katılırım bu arada yoruma.
0: Daha nitelikli oyunculara gidilebilir yani. Manchester United seviyesinde. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi oynarken bence tercih edilen de bir destinasyon olacaktı United. Sonuçta %100. Her futbolcu herhalde Old Trafford'da oynamak ister.
1: %100 abi. Ama oranın zaten kültürü bambaşka. Yani stada girdiğinde tüylerin diken diken oluyor. Yani başka bir yer abi Old Trafford yani.
0: Ama böyle bakınca hani bir takım nasıl diyeyim, bir aksaklığı da var. Seninle konuştukça ben hislerimi o yönde evrildim açıkçası.
1: Evet evet ya, ben sana katılıyorum. Yani şey olacak mı peki mesela, şunu diyebiliyor muyuz? United kesin ilk dört yapabilir ya da yapar diyebiliyor muyuz? Der miyiz işte, ya da?
0: Ne söyle, böyle basa basa üstüne söyleyemem bunu. Yani yapmasını bekliyorum açık söyleyeyim. Çünkü onların da sonuçta oturmuş sayılabilecek bir kadrosu var. Mbeumo, Cunha katkı verdiği zaman, Amat, Şeşko, hani bunlar iyi oyuncular. Hücum noktasında varyete yapabilecek oyuncular.
1: Doğru.
0: Arka taraf bence yine bir parça problemli. Herhalde biz 2027'de de Harry Maguire izlemeye devam edeceğiz.
1: Ben aynı soruyu şu versiyonla sormak istiyorum abi. Artık tabii ki ya sol bek konusunda Luke Shaw benim çok sevdiğim ama ya olmuyor abi artık. Yani çok hep sakatlık falan oluyor ya. O yüzden
0: geçti yani Luke Shaw.
1: Evet ya, artık ya bir tane daha adam alınması gerektiğini düşünüyorum. Sence bir sol bek transferi görür müyüz Manchester United'da?
0: Ben görebileceğimizi şöyle düşünüyorum. Hoca anladığım kadarıyla Dorgu'yu da artık bir
1: kanat oyuncusu olarak görüyor. Tabii tabii.
0: Öyle olunca herhalde takımda tabii ki genç oyuncular vardır ama hani Malasya falan oralara doğru gidişat bir anda evriliyor. Oraya bir ekleme mantıklı olur. Çünkü tabii Luke Shaw'un artık yaşı da var.
1: Tabii.
0: Temposu da düştü. Hani bu takım maçları genelde rakip yarı sahada oynayacaksa oraya gitgeli daha kuvvetli bir oyuncu almak bence manalı olur.
1: Peki o zaman biraz da hani Big Six konuştuk ama yani aslında çok da heyecanlandığımız bir durum var. Yani Hull City şu anda Premier Lig'de oynayacak.
0: Evet, ve evet, evet,
1: hakikaten evet. Çok enteresan bir durum. Yani tabii bugünden Hull City için çok büyük yorumlar yapmak çok doğru olmaz. Çünkü sonuçta 16 tane transfer yapacağını açıkladı Sayın Acun Ilıcalı. O yüzden de ister istemez biz de kadroları yorumlarken Hull City kadrosunu değil de biraz genel havayı yorumlamak istiyoruz. Hull City hakkında şeyi sormak istiyorum abi. Yani klasik soru. Hull City kümede kalabilir mi? Premier Lig'in ilk bu tabii ki sertliğine alışmakta belki zorlanabilir ama ne düşünür Alican Umay? Bu konuda nasıl bakar Hull City'nin durumuyla alakalı?
0: Şimdi yani tabii sonuçta tanıdık bir sima var. Hikaye güzel. O yüzden aslında kalmasını isteriz.
1: Tabii.
0: Hikaye devam etsin diye. O peri masalı diyelim. Çünkü gerçekten şampiyonşip ciddi bir cadı katanı. Oradan bir de playoff üstüne Wembley'de tek maç, oradan geliyorsunuz falan, yani çok büyük başarı hikayesi.
1: Kesin.
0: Ama şimdi ama geliyor maalesef. Çünkü hani yine o istatistiğe de bence sen de hakimsin, de beraber de bakarız.
1: Tamam.
0: Genel takımların tutunma oranı son 4-5 senede çok düştü.
1: Ha.
0: Bir ara 3 gelen takımın tamamı düşüyordu.
1: Tabii.
0: Hani geçen sene Sunderland bunu gerçi hani diğer tarafına geçerek büyük başarı kazandı.
1: %100.
0: Ama hani geçen seneki kadroyu biliyorum ben. Evet, 16 ekleme olacak işte. Atatürk Olympiakos'un kalitesi gelmiş. Hani bir transferler yapılıyor. Hı-hı. Ama yine de yani yine iki seçenek versen bana düşer mi kalır mı? Ben düşer diyeyim.
1: Katılırım yani, ya.
0: Çok zor ve hani gelen takımların tutunma oranı da düşüyor gittikçe. Ben umutlu değilim açıkçası.
1: Ben şunu söylemek istiyorum. Çok kısa araya gireceğim abi. Yani Hull City'nin ligde kalırsa çok büyük başarı olacağını düşünüyorum. Yani işte ligde kaldı, ne yaptı acaba? Yani ne yaptı da siz bu kadar abartıyorsunuz gibi bir cümle kuranlar olacaktır belki ileriki yayınlarımızda Hull City ile alakalı. Bugünden hani ligde kalırsa Hull City çok büyük bir başarı elde ettiklerini düşünüyorum bu bütçelerle.
0: Çıkması kadar başarıdır herhalde. Çünkü tahmin ediyorum ki sonuçta hani hoca alışkın değil, işte adını verdiğimiz başkan alışkın değil. Premier Lig sonuçta bambaşka bir dünya. Championship bir cadı kazanı da olsa bambaşka bir seviye. O yüzden ben şöyle bir ifade kullanayım. Çıkması kadar büyük başarıdır ilk sene tutunabilmesi. Belki ondan sonra hani yatırımlarla daha köksalar hale gelebilir. Ama ilk böyle bir 10 hafta sudan çıkmış balığa dönüp kötü bir başlangıç, sonra yokuş aşağı gitme ihtimali de maalesef hani sadece Hull City'nin değil, atıyorum Coventry'sinin de var bence.
1: Evet evet, ben de katılıyorum burada ama Hull City'nin bütçeler o kadar düşük ki diğerlerine göre.
0: Değil mi?
1: Açık ara bir numara en düşük bütçeli takım yani. O yüzden şu anda ligde çok kalırsa çok büyük başarı olur diye düşünüyorum. Peki şöyle düşünelim, Sunderland hakkında ne demek istersin? Yani geçtiğimiz sezon biraz Sunderland demiştin ama beklentinin üzerine çıktı. Bu sezonda bu masal devam eder mi?
0: Yani onları da Sunderland, Tilay Day belgeseliye daha bir sevdik.
1: Değil mi?
0: O güzel bir hikayeydi gerçekten. Belgeseli de tavsiye ederim dinleyenlerimize. O yüzden bir sempatimiz var takıma. Çok köklüler onlar da. İyi bir taraftarları var. Hani Premier Lig'de belki birçok takımın ama onlar da gerçekten tutkulu. Bence takımın itici gücü de oluyorlar ki takım herhalde ligde rahat rahat kaldıysa bunu da en başta iç saha performansına borçlu. Geçen sene onlar da mesela çok transfer yaptı ama tutan çok oyuncuları oldu. O bir şans da onlar için ya da bir maharetli o konuda. Zannediyorum ki bu sene de kemik gibi bir takım ortaya çıkmıştı. Devamı gelecek. Onlar da Avrupa oynayacak. Ama konferans ligine gidiyorlar diye biliyorum.
1: Doğrudur bu arada. Sen diyorsan kesin doğru değil mi?
0: Çok önem vereceklerini düşünmüyorum. Yine konsantrasyonları lig olacaktır. Çünkü ciddi bir Premier Lig geçmişe rağmen uzun sürede uzak kaldılar. Hatta iki lig birden düşmüşlerdi.
1: Evet.
0: Bir daha o günlere geri dönmek istemeyeceklerdir. İşte iyi bir kalecileri var. İleri uçta hani atan tutan bakıyorum. Bro Bey Premier Lig standartları için bile çok güçlü. Kalırsa onun da bir transfer dedikodusu vardı ama hani Granit Xhaka gerçek bir komutan herhalde yani. Çok iyi kaptan.
1: Çok iyi kaptan yani.
0: Evet. Kanat oyuncuları da hiç fena değil. 10 numarada Enzo Lefe var. O da
1: severiz.
0: Geçen sene iyi istatistik yaptı. Onlar da savunmayı önceliklendiriyorlardı. Başarılı da oldular bu konuda. Hoca duruyor Lebris. Herhalde yine iyi bir Sunderland sezonu izleriz diye düşünüyorum.
1: Şöyle
0: benim
1: bakıyorum.
0: Asla düşme adayım değil.
1: Tabii ben de benzer düşünüyorum. Yani ilk 10 yine başarı olur ama böyle 10 ila 13 arasında bitirecek ve düşme korkusu yaşamayacak bir takım bekliyorum ben bu sezon kendilerinden.
0: Aynı sayfadayız.
1: Aynı sayfadaysak çok güzel. Bournemouth'a devam edelim abi. Yani hazır biraz konuşmuştuk ama hoca ayrıldı, oyuncular gidiyor, yaprak döküm var. Bu takım işte, yine başarılı olacak mı abi?
0: İşte yani yine böyle şöyle diyeyim, ben direkt oradan başlayayım. Ben Marco Rose, eyvah diyorum ben ya. Marco Rose'ye hep inanıldı. Ama ne yaptı diye sorsan benim zihnimde kalan öyle büyük bir başarısı yok. Hani dönem dönem Türk takımlara da yazıldığı zamanlardan hatırlıyoruz hocayı.
1: Tabii.
0: Proje takımının da başındaydı Leipzig'te. Ama yok yani, bir türlü olduramadı. Ve ben hani İraola'nın boşluğunun, yine biraz önceyle bağlayayım, hani Pep'in bıraktığı boşluktan da daha büyük bir boşluk olacağını düşünüyorum Bournemouth düzeyinde. Yine takımda dediğin gibi iyi oyuncular sağa sola gidiyor. Yani şanslarını deneyecekler. Ama ben hani Rose ile sezonu bitirirler mi, ona dair de şüphelerim var. Onların da herhalde lige başladıktan sonra ilk 10 haftası kritik olacak. Çünkü kırılgan bir yapıya dönebilir havası var takımın. Ben seviyorum Bournemouth'u.
1: Ben de çok seviyorum bu arada.
0: Renk getirdiler lige. Ama bu sene işleri geçen seneye kıyasla kesin daha zor.
1: Kesin daha zor diyorsun. Peki yani düşmez ama değil mi?
0: düşmez ama hani mesela Sunderland gibi bu işi Mart'ta bitirmez diye düşünüyorum ben. Hani bir oralarda görme ihtimalimiz de olabilir gibi geliyor bana bu sene.
1: Peki şöyle bakıyorum, Aston Villa ile devam edelim istiyorum ki Aston Villa da zaten uzun dönemdir Unai Emery ile beraber kendini net bir şekilde kanıtlamış bir camia. Çok başarılı olduklarını düşünüyorum. Bu sezona dair, Aston Villa'ya dair neler söylemek istersin? Rodgers'ın boşluğu dolacak mı?
0: Ben açıkçası Aston Villa'ya şaşkınım. Çünkü hani İstanbul'da kupayı kazandılar. Çok da ezerek kazandılar. Yani.
1: Doğru.
0: Onun üzerine koya koya giderler diye düşünüyordum. Oysa ki aslında hani yine o ifadeyi kullanalım, yaprak döküyor. Burada yaşandı. Değil mi işte Tielemans? Yani Morgan Rodgers takımın en önemli iki oyuncusundan biriydi herhalde Oli Watkins'le beraber.
1: Doğru.
0: Watkins'in de ciddi ciddi hani ülkemize de gelme ihtimali konuşuldu. Hala konuşuluyor. Ve yerlerine hani ben kaçırdıysam bana hatırlat lütfen, öyle gümbür gümbür isimlerdi.
1: Bir Manzambi var. Yani en sükseli isim o var.
0: Evet. Hani o da ciddi bir hot prospect, yani geleceği iddialı oyuncu gibi gözüküyor. Ben yine onu da söyleyeyim, hani çok fazla Almanya Bundesliga'da oyuncuyu izlemedim ama İsviçre'de verdiği performans hakikaten hani Premier Lig fizikselliğindeydi. Dolayısıyla mutlaka hani hocanın da tekrar kredisini verelim. Emre ile beraber bir seviye daha atlama ihtimali var. Ama takım yine de bana ileri mi gitti, geri mi gitti diye sorsan ben maalesef biraz daha geri gitti gibi geliyor.
1: Katılırım.
0: Ama bu kesinlikle bir hoca takımı. Yine bir sihir yaratmasını bekleyecekler Emery'nin. Ben öyle anlıyorum. O soruya da cevap vermiş olayım. Ama bana kalırsa şu an hani Morgan Rodgers'ın geri... Hani zaten %100 olması çok muhtemel bir oyuncu değil. Kaç tane Morgan Rodgers'ın
1: tabii ki, tabii ki, tabii ki.
0: Ama şimdilik orada bence gol katkısı olarak en basitinden ciddi bir eksikleri var gibi gözüküyor.
1: Vallahi göreceğiz abi. Şöyle bakıyorum, hızlı hızlı aslında geçmeye çalışıyorum artık. Son bölümde en azından her takımdan bir iki cümle kurabilelim istiyorum da. Brighton diyeyim. Brighton'a ne diyorsun abi? Biraz heyecan yaratıyor gibi hissediyorum Brighton ismi sende.
0: Brighton'ı evet, yani Brighton Brentford, hani belki ikisini beraber geçeriz. İkisini
1: olur sonuçta. Olur, ikisini bir aynı podaya getirelim.
0: Büyük datacılar değil mi? Hani oyuncu mesleklerine ciddi emek veren, zaten hani iki başkan geçmişte işbirlikleri de varmış diye dinlemiştim bir yerde. Ondan sonra bir Brighton'ın bir Brentford'un başına geliyorlar ve yaptıkları ortada. Mesela hani Brentford için deniyorduk, Thomas Frank gitti ne olacak? Yine hoca geldi, yine harika bir takım. Brighton daha bile iyi. Parlattığı oyuncu sayısını ben artık
1: sayamıyoruz.
0: Sayamıyorum.
1: Yok öyle bir sayma şansımız yok yani.
0: Welbeck'i bile bu yaşta Chelsea'ye gönderebilecek kadar da iyi gözüküyorlar. Hürseler zaten hani genç, o yeni modern hoca tiplemesinin vücut bulmuş hali. Çok iyi bir sistem takımı. Yine bence o takımın kendi içinde tüm oyuncuları hemen hemen yine o Premier League fizik kalitesine sahip. İyi bir sezon bekliyorum onlardan. Yine onlar da Topper'in de kaybetti belki Jean-Paul Faneke ama hani şu an hiç ismini bilmediğimiz bir alıp oyuncuyu ilk hafta line-up'ta ilk 11'de görsem kesin bu işi başarır derim. Yani bana öyle bir
1: güven. Kesin bu işi başarır değil mi abi?
0: Hani böyle Paraguay'dan, Ekvador'dan böyle ilk defa Can bu kimmiş diye ben sana telefon açsam 3 maç sonra oyuncuyu görüyor musun diye birbirimizi ararız bence.
1: Aynen öyle abi, aynen öyle. Yani ilk mesela ikinci hafta oyuncu alım yerinde herkes adama bid yapmaya başlar gibi bir şey
0: olur. Tabii ki. Kanatta da mesela atıyorum hani Mitoma'yı geçen sene çok kötü geçirdi. Onun yerine bir tane yine işte Brezilya'dan bir genç çıkmış olsa, bizim adını sanın duymadınız. 10-10 yapsa sezonda. Brighton'dır. Çok anormal karşılamam yani.
1: Doğru. Peki Brentford hakkında ne diyorsun? Bu sene böyle düşme tehlikesi yaşama şansı var mı Brentford'un?
0: Yani Brentford da herhalde yine hani düşmedeki rakiplerine kıyasla avantajlı görüyorum ben. Hani onlar ligde kalan tarafta olacaklardır herhalde. Igor Thiago geçen seneki gibi bir sezon geçirir mi? Onu göreceğiz. Ama arkasındaki hani işte Damsgaard, Schubu bence hepsi duruyorlar. Hani Henderson belki gitti ama ben Brentford'a çok ciddi bir katkı yapmış mıydı ondan emin değilim. Onun da sakat olduğu bir dönem vardı zaten.
1: Doğru, doğru.
0: Golcü bir takım. Özellikle onlar da iç sahada rakiplerine çok ciddi bas grup netice alabiliyorlar. Ben hani belki dediğim gibi sistemlerine de bir parça hayranlık duyduğum için sanki Brighton ve Brentford'u daha uzun süreler Premier Lig'de izleriz gibi diyeyim.
1: Vallahi abi şöyle de baktım da süremizin sonuna gelmiş bulunuyormuşuz. Vallahi abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkından dolayı. Gerçekten sağ ol var ol diyorum. Her zaman bekleriz abi.
0: Can senle yayın yapmak her zaman keyifli. Beni ağırladığın için ben teşekkür ediyorum. Sana iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok çok sağ ol abi. Çok çok sağ ol.
0: Zaten görüşeceğiz.
1: Aynen hoş öyle. En yakın zamanda görüşürüz abi.
0: Sevgiler.
1: Evet, Ali Can Umay bizlerle beraberdi. Programın son bölümünde tabii ki sizlere ben eşlik edeceğim. Çok az kaldı. Kalan takımları da ben iki cümleyle, üç cümleyle en azından bağlamak isteyeceğim. O yüzden zaten Ali Can'a da teşekkürümüzü ettik. Teknik bir telefonla alakalı bir sıkıntı olacaktı. Ondan dolayı da bu şekilde bir tasarrufumuz oldu. Bir ani bir çıkış oldu. Ali Can Hoca'ya da çok çok teşekkürlerimizi iletelim. Konuşmadıklarımıza bakıyorum şöyle. Coventry'yi çok tanımıyoruz zaten. Yeni yükseldi lige. Muhtemelen kalması zor olan takımlardan bir tanesi olarak ben yorumlayabilirim. Everton konusunda ne uzayıp ne kısalır. Yine böyle 15-14 bandında bitirir gibi geliyor. Everton'da eski günlerini hakikaten özlüyorum yani. Ben bir Premier Lig sever olarak Everton takımının da iyi görmek istiyorum. İyi olduğunu görmek istiyorum ama hakikaten yani çok da zevk vermiyorlar. Zaman zaman büyükleri zor anlar yaşatıyorlar ama yani kendi seviyesindeki takımlara karşı o oyun üstünlüğünü, böyle şehvetli oyunu hiçbir zaman gösteremiyor Everton, ki Fulham'da tam aksine bunu çok rahat gösterebiliyor. Bir Londra takımı zaten, ki çok da köklü camiadır. Fulham takımında da kimi koysanız bir şekilde o sistem işliyor. Ve belli bir alışkanlık var. Yani Fulham takımı 13'te 8 arasındadır. Yıllardır da bu böyledir ve ne uzar ne kısalır. Orası da bence yine o dilimlerde bir Fulham beklemek mümkün. Fulham takımı adına da bunu söylemiş olayım. Şöyle bakıyorum, konuşmadığımız kim var diye takımlar üzerinden gittik. Fulham'ı da konuştuk. Ipswich'te tabii yeni çıktı. Onu da izleyeceğiz, göreceğiz. Leeds'de hakeza enteresan bir takım. Yani düşebilir gerçi. Ipswich'te, Leeds'de aynı zamanda tabii maalesef ki Hull City'de ve Coventry, bunlar tabii düşme adayları. Ben Bournemouth'u da düşebileceğini düşünüyorum. Çok haklı yani Ali Can o konuda. Andoni Iraola gibi müthiş bir teknik adam gitti. Ve Rose'de çok risk barındıran bir adamdı. Bence de sezon sonunu göremeyecek. Hatta yani çok radikal hücum oynatan teknik adamlardan bir tanesi. Değişik bir sistemi var ve sisteminde çok fazla hatalar da var. O yüzden o hatalar biraz net bir şekilde bence bu kadar eksikli bir kadroda gözükecektir diye yorumlayabilirim son bölüm için. Şöyle bakılınca Newcastle'ı da konuştuk. Vallahi kalanını konuşmuşuz ya. Ha, Nottingham'ı konuşmadık. Nottingham'da bence çok çok iyi bir kadro Nottingham. Daha iyi futbol oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ya bakılınca bu sezonda bence ilk 10'u zorlayacak bir takım yapısında onları da görüyorum. Tabii çok daha uzun konuşabilirdik. Çok daha detaylı da konuşabilirdik ama süremiz bugünlük bu kadar. Anlayışınız için de bir kez daha çok teşekkür etmek istiyoruz, ki bizi dinleyenler her zaman başımızın tacı. İyi ki varsınız, sağ olun ve var olun.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek. Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Fenerbahçe Temmuz ayında turu geçtiyse başarılıdır, tamam. Aykut Kocaman da gelseydi Fred 11 olacaktı. Talişik oynayacaktı. Bu oyunculardan onlar da çıkılsın raporu verecekti. Ama Dünya Kupası, transferlerin adaptasyonu gibi konulardan dolayı tabiri caizse gerçek Fenerbahçe ile oynamayacaklardı. Ve şuna bakacaklardı. Oh, çok şükür turu geçtik. Kadro yapılanması, kamp ve yüklemesi, süreç yönetimi, transfer politikası diye şeyler var ya futbolda hani. Bak siz bilmezsiniz. Daha doğrusu siz bilmeyebilirsiniz. Bu çok normal abi. Herkesin işi var, gücü var, bir ton derdi var abi. Buna böyle derinlemesine kafa patlatmak zorunda değilsiniz. Ama kendine spor yayıncısı diyorsa bir insan, hani dudağının şurasına şöyle kürdan koyacak abi konuşurken. Buraya böyle koyacak ki bazı şeyler çıkarsa ağızdan acıtsın burayı, tamam. Yani şimdi kehanette bulunabilirsin, ha bu da çıktı. Bu da bir yayıncılık normaline geldi. Bir kahinlik yapıyor. Lan zaten %50 ihtimal var. Sonra şey, kahraman olmak için. Yayıncıdan kahraman olmaz. Bak ben söylüyorum size. Yayıncı insanlar ne yapar? Yayıncı insanların fikri dünyasına pencere açar, konuyu kapatır. Ben İsmail Kartal'ı beğenmem mesela, tamam mı? Beğenmem abi. Ama Temmuz ayında da beğenmiyorum ya hani. Buna argüman olsun diye de futbolun doğasından uzak şeyleri toplayıp buradan bir yol yapmam. 38-40 oyuncuyla antrenman yapmak ne demek abi? Bir anlatın bana, ona göre eleştireyim ben de. 38 oyuncu ya. Boru mu bu? Her başkan size şirin gözükecek diye takılınca ortaya bu korkunç tablo çıkıyor. E o zaman kim oynayacak maçta? En çok antrenman yapan oynayacak. En iyi çalışan 11'e girecek. Asensio niye oynamıyor? E dakika bir hocama güvenmiyorumu verirsen ikinci maçta o da oynar. Tamam. İsmail Kartal'ı beğenmeme sebeplerinden biridir mesela. Hep bir öyle bir onaylama makamı. Böyle. Hocam sensin sen. Hoca da sensin. Planlayan sensin. Bilen sensin. Tamam. Düzgün bir iletişimle al böyle bir heyecanlı taraftarı. Güzele yönlendir işte. Hani camia evladısınız ya. Bu yüzden hani bu tabir kıymetli ya. Psikolojisi de sosyolojisi de sende ya. Ama ne gördük? Demek ki bir elemede tüm sabır bataryaları tükenecek camianın yine. E o zaman olmaz ki işte. Kendine yayıncı diyen, gazetecilik faaliyetini bırakıp beğeni ve yorumların antenine öyle çekiyor mu kontrolü yapanlara meze olursun abi. Meze. Tamam. Bu kadar da ağır konuşuyorum. Henüz kadro mühendisliği bitmedi Fenerbahçe'de güzel insanlar. Hatta öyle böyle yük yok. Daha Beckham duruyor senin. Diego Carlos'tan çıkacaksın. Livakovic'in var. Amrabat'ın var. İstersen Musaban var. Belki Osterwolde'yi satacaksın. Fred'le ilgili İsmail Kartal kalacak sinyali verse de haberler öyle gelmiyor. E gidecek adam bak, ilk maçta iyi ama ikinci maçta 13 kez top kaybetmiş. Recep Reis'in bana verdiği nota göre. Bu da ne oluyor? Orta saha yükünü Gendouzi'nin sırtına bindiriyorsun. E sadece formasyon işi değil ki bu. Belirsizlikte sahanın içinde her türlü belirsizlik olur. Kerem Aktürkoğlu da ezdi mi topları? Ezer. Daha ritim tutturamaması normal onun için. Çok erken yani, ezer. Bir süredir onun için işler kötü gidiyor, ezer. Yerine Leao yazılıyor ediyor. Ulan acaba ben ne olacağım diye düşünür, ezer. Ki anksiyeteli biri zaten. Dünya Kupası'ndan döndü, ezer. Yani normal. Semedo var sonra yine aynı bakın. Brown'un mecbur kalacağı bir takım var şu dakika. Yani inşaat devam ederken bu apartmanın girişi niye çamur ya diye soramazsın abi. Aldık neticeyi dersin, bereket versin, devam edersin. Ha bazı çıkarımlar yaparsın, konuşuruz. Futbol zaten konuşturur, o açıdan güzel. Biz de arkadaşlar bana geldi, beraber izledik maçı. Biri dedi ki ya ne kadar gömülüyor bu takım arkadaş ya. Rakip istediği zaman dedi Fenerbahçe'yi geriye itebildi ki hani böyle bir rakipten bahsediyoruz hani dedi. Öbürü dedi ki ya aynen ya Mert Günok maçın adamı oldu dedi. Rakip dedi özellikle seken toplarda işte sürekli dönen topu alabildi. İşte buradan şutlar çıkardı. Fenerbahçe yani Allah korudu dedi falan. Her açıdan çok zorlandık dedi. Der. Bizim Recep Reis dedi ki mesela bu takıma büyük bir yatırım yapıldı abi. Kanat forvet transferi yapıldı ama niye bu kadar az pozisyona sokuluyor? Niye pozisyonların içerisinde çok az yer alıyor? Ve şunu sormak lazım dedi. Niye bu kadar çizgiye basıyor? Özellikle 60 sonrasında hani oyun çok fazla çizgiye bastırıldı. İç koridora giremedi neredeyse falan. Yani bir kullanım geriliğini söylüyor.
2: İşte oyuncu demoralize olmasın abi diyor. Hani zaten Fenerbahçe'nin diyor manik depresif ortamı var. Bir anda 180 derece dönmesin falan diyor. Şimdi bunlar konuşulur. Bunlar tenkit derseniz yapılır abi. Ama ben bundan bahsetmiyorum zaten. Ben de oturunca aynı arkadaşlarla kıyas ettim. Hani burada da söyleyeyim. İsmail Hoca en son görev aldığı sezonda Fenerbahçe bir oyun oynatıyordu. Ve bu oyun çok erken başlamıştı. Hani öyle geç zamanları bulmamıştı. Hatta sona doğru böyle biraz tıkanmaya başlamıştı. Orada ama işte şey dedim, fark yaratacak Ferdi gibi bir isim vardı. Bir de yoğun baskıda kullanabileceğim bir Şimanski gerçeği vardı falan filan. İşte teknik kapasite, baskı gücü olarak bugünkü orta sahayla bir kıyas ettik. Dedim ki ben yine benzer bir orta sahaya sahipsin falan. Ama ben sahipsin diyorum. Kante'yi tefe koyanları görüyorum internette. Ondan sonra çıldırıyorum abi. Adam ligin ikinci yarısında geldi. Tüm orta saha istatistiklerinde yani birçoğunda lige damga vurdu ya. Bunları da görün be kardeşim. Bunları da bir görün yani.
0: Neyse.
2: Oturmadı yani normal olarak. Oradan devam edeyim. Hatta geçen Ersun Yanal hatırlıyor musun? Bize özelde bir şeyler söylemiş. Şimdi söyleyince hatırlayacaksın. YouTube kanalında anlattı. Audi Cup'ta dedi Dirar'ı sol bek oynattık. Çocuk küfür yedi ağlayarak çıktı dedi. Ben de oynatmak istemiyorum ama başkası yok elimde. Karşıda Bayern var, Real var. Mağlup olunca da bu takımın kondisyonu yok dediler diyor. Şimdi o zaman yokluk vardı. Şimdi de karmaşa dönemi. Ama Türkiye'de Temmuz ayı da inşa dönemi. Maalesef keşke öyle olmasa. Ama baksanıza 4 senenin şampiyonu Galatasaray'ın başkanı bile Eylül'ü işaret ediyor. Sakin olun diye. Bu kafalarla nasıl olacak ki zaten? Mantaliteye bak. Onun için çok da uzatmayayım. Zaten bak ben de Temmuz rehavetindeyim mesela bir söyleyeyim. Valla öyle çok bir şey yapasım da yok da neyse. Hindistan Başbakanı vardı Indira Gandhi. Bizde ismi yanlış anlatılır da. Bir gün bir konuşma yapıyor, çalışmayla ilgili bir anı anlatıyor. Diyor ki, büyük babam iki tür insan bulunduğunu söylerdi. İşi yapanlar ve yapılan işten kendilerine pay çıkaranlar. O benden birinci grupta yer alarak çalışmamı istedi. Çünkü orada diğerinden daha az rekabet vardı diyor. Tamam. Kendine pay çıkaranlar, ekmeğinin peşinde olanlar. Sosyal medya kullanana yayıncı dediğimiz günlerdeyiz. Sapla saman karıştı. Daha da fazla bir şey söylemeyeyim yani. O yüzden ben zaten erken emekli olmaya karar verdim bu sebeplerden. İkincisi de İsmail Kartal olsun. Nacizane tavsiye. Uçmayan kuş kolay vurulur. Haberiniz olsun hocam. Burası Türkiye, burası Fenerbahçe. Kadro içinde şunu söyleyeyim. Kalede Ederson okey. Ama beklerin kurgusunun şekillenmesi lazım daha. Stoper oturdu. İyi de başladılar. Ake, Şikriyer falan. Hani baskıyı öne çekip çizgi öne çıkardığın zamanlarda biraz sorun olacaktır da. Şu dakika bunu yapacak bir şey yok. Gelecekte upgrade belki. Bir yerli stoperle orada rotasyon tabii. Orta sahayı ben kantesiz düşünmezdim. Düşünmem. Fred'den falan mecburi çıkışlar. Mert Müldür bu arada kesin kalıyor. Sol öne zaten Leao düşünülüyor artık sır değil. U23 kontenjanından da işte Arşi Buram Şerif kalacak ya. Mecbur. Kalanını gönderip bir tane daha belki genç santrafor mesela. Bir tane de sağ beki genç U23. Bence cillop olur yani. Onu söyleyeyim. Biraz fizikselliğe de iyi gelir. Çünkü futbolun bu yeni doğalına da uygun davranmak lazım. Yani öyle şimdi dünkü gibi topu ayağını isteyen sırf ayakçılarla olmazmış. Öyle maalesef öyle yani. Şimdi uzaktan şutlara bak laf lafı açıyor. Şunu da söyleyeyim öyle bitireceğim kusura bakmayın. Uzaktan şutlar ölmedi mi canlar? Mesela Premier Lig'de 2005-2006 sezonunda tüm şutların %48.2'si ceza sahası dışından atılıyordu. Neredeyse her iki şuttan biri uzaktan geliyordu. 24-25 sezonuna bir baktık. Ceza sahası dışından atılan gollerin toplam gollere oranı %11.5'a düşmüş abi. Yani Premier Lig tarihinin en düşük rakamı bir de Premier Lig yani. Ortalama şut mesafesi son 12 sezonda yaklaşık 2.5 yard azaldı. 2006-2007'de ortalama şut mesafesi 19.3 yard. 23-24 sezonda 16.2 yarda geriledi. Yani ortalama şut artık ceza sahasının içinden geliyor, dışından değil. Bunun arkasında ne var? Expected goals modeli. Yani bir şutun gole dönüşme olasılığını hesaplayan matematiksel bir araç. Ve bu araç ceza sahası dışından atılan o standart bir şutun gole dönüşme olasılığını %2 ile 5 arasında konumlandırıyor. Buna mukabil 6 pas içinden yapılan bir vuruşun olasılığı %70 ile 85 arasında. Arada uçurum var. Dolayısıyla modern futbol mantığı şunu söylüyor. Niye %3'lük bir şansı denesin ki? Topu taşı, kenardan ortala at, kesme pas at, 6 pas en o %70'lik şansı kullan. Matematiksel olarak şimdi bu argümanı çürütemez. Ama futbol nasıl bir oyun? Matematik sınavı değil ki bu. Orada ne var? XG modelinin en büyük zafiyeti bence. Şutçuyu görmüyor abi. Yani her şutu atan kişiden bağımsız olarak değerlendiriyor modeli.
1: Ceza sahası dışından atılan bir şutun XG değeri 0.03 ise o şutu atan kişi Juninho da olsa, ikinci amatör kümeden bir oyuncu da olsa model aynı rakamı veriyor. Ama 77 tane serbest vuruş golü var Juninho Pernambucano'nun. Carlos'un Fransa'ya attığı 40 metre var değil mi? Attığı gol fizik kurallarını tartışmaya açtı. 130-140 kilometre işte imkansız bir öyle gitti. Paul Scholes United formasıyla 100'ün üzerinde Premier League golü var. Haklı sayılır bir kısmı ceza sahası dışından. Screamer tabir edilen vuruşlar. Gerrard'ın West Ham finalindeki golü, Olympiakos'u attığı gol var. Liverpool tarihinin dönüm noktaları. Şimdi bu oyuncular XG modelinin ortalama dediği kategoriye sığmıyorlar. Ve asıl mesele de bu. XG modeli ortalama üzerinden çalışıyor ama futbol yapan şey ortalama dışı olanlar zaten. Şimdi uzaktan şut attın. %97'si girmeyebilir. Ama o %3 abi o futbol tarihine gidiyor. İşte unutulmaz an oluşturabiliyor. Ve o anları yok etmek futbolun DNA'sıyla oynamak demektir. Yani XG modelinin hesaba katmadığı o görünmez etkileri ne yapacağız? Bir de şu var. Uzaktan çekildi ya şut. Abi kalecinin pozisyonu bozabilirsin. Reboundu yaratabilirsin. Savunmayı bloktan çıkmaya zorlayabilirsin. Geride alan açabilirsin. Rakibe psikolojik baskı kurabilirsin. Ulan bu adam her yerden vurabilir falan filan. Tereddüt ettirirsin savunmacıyı. Alanı terk ettirirsin belki. O markajı bozarsın belki. Maçın ritmini değiştirirsin belki. O monoton top dolaşımını kırarsın belki. Ne oldu? Bunlar da ölçülmüyor. Ama maç sonucunu etkiler mi? Etkiler abi. Neyse. Yani takımlar uzaktan şut çekmemeye başladıkça ne oldu? Onu diyeyim. Herkes topu ceza sahasına taşımaya çalıştı. Herkes bunu yapmaya çalıştıkça savunmalarda ceza sahasını daha sıkı korumaya başladı. Kısır döngü abi. Düşük blok savunması yapıyor takım. 10 sağ oyuncusu tamamı topu gerisine çekiliyor. Bek oyuncuları stoper gibi içe kayıyor. Beşli ya da altılı savunma hattı oluşuyor. 10-15 metreye kadar daralma var. Ceza sahası böyle kale gibi oluyor. Hücum eden takım ne yapacak? Topu kenarlarda dolaştıracak. İşte geriye pas atacak. Tekrar kenara açacak. Yeniden geriye pas. 90 dakika boyunca böyle onu izliyorsun. Şimdi bu izlediğin şey monoton döngü olunca vazgeçiyorsun izlemekten. Dünya Kupası'nda gördüğümüz gibi. Buradaki ironi şu. Takımlar daha verimli olmak için uzaktan şutlardan vazgeçti ama savunmalar sıkılaştı böyle olunca. Pozisyon bulmak zorlaştı. Verimlilik böyle paradoksal biçimde azaldı. Çünkü karşınızda duvar var. O zaman o duvarı sadece kısa paslarla kesme toplarla aşmaya çalışırsan o daha düşük olasılık oldu şimdi. Eğer elinizde Messi gibi böyle yarım metrede drop atacak oyuncu varsa o ayrı. O zaman uzaktan vurma ama uzaktan şut tehdidi oluşturmuyorsa savunmanın yapması gereken tek şey kasılmak beklemek. Ama bir Scholes, bir Lampard, bir Gerrard bunlar topla buluştuğunda kalecinin o kalbine o korku düşüyorsa savunmacılar çıkmak zorunda kalıyordu. Hat açılıyordu, arada boşluklar ortaya çıkıyordu. Uzaktan şut o yüzden sadece bir gol yöntemi değildi. Yani bence taktiksel bir silahtı, bir alan açma aracıydı. Ama savaşın dinamikleri değişti. Ve işte burada mesele bireysel tercihten çıkıp endüstriyel bir krize dönüşüyor. Ve araştırmalar diyor ki Z kuşağı taraftarının sadece %30-31'i maçları baştan sona izlemeyi tercih ediyor. Peki ne oluyor %34-%50 arasında bir değişen bir kesim var. Onlar özet görüntü izliyorlar, kısa klip izliyorlar. Peki bu yetişkinlerin %74'ü ne yapıyor? Spor içeriğini sosyal medya platformlarında tüketiyor. Instagram'a giriyor, Twitter'a giriyor falan. Öyle olunca da ne oluyor? Burada paylaşım yapan modeller kral oluyor. Ve her maça gladyatör muamelesi yapınca antrenman bilimiymiş, konjektürmüş, fikir inşasıymış. Hiç önemi kalmıyor abi. Yani Kante'yi al abi bakma parasını diyenlerle bugün hani bu maliyetler fazla abi Kante gitsin diyebiliyor. Önemli değil çelişmek. Bunun için gerçi derdin fizikselliği anlatmakta da belki bunu da araya sıkıştırmak lazım geldi. Talişka'yı da göndermen gerekebilir. Fiziksellikten kastım oydu yani. Çünkü futbolda Maverick yani sistemin dışında hareket eden, kuralları zorlayan, öngörülemeyen oyuncu tipi yok oldu abi. İşte o klasik 10 numara rolü öldü diyorlar ya. Serbest dolaşan yaratıcı oyuncu ölüyor. Herkes sisteme hizmet etmek, defansif görevleri yerine getirmek, atletizm, işte riski minimize etmek zorunda. Ve o tabii seyirlik değerini de minimize ediyor da. İsmail Kartal'ın da Lea olsun, Greenwood olsun ama İrfan da benim canım ciğerim, şuraya da Talişka falan deme lüksü yok. Bunların da birer hemen karara bağlanıp saha içindeki tercihlere de bu arada bu haliyle dönüşmemesi çok önemli. Çok önemli.
2: Yani ben diyeceğimi demiş olayım da yine siz zaten bildiğiniz gibi yapınız tabii ama bu yol iyi bir yol değil. Bahsettiğimiz bu ağız da hiç iyi ağız değil. Haberiniz olsun. Eyvallah.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
6: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
5: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Pensioners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp, Everton.
1: Biz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi. Wake.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlı lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmakta.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi? Dici Futbol'dan herkese merhaba. Kim ne dedi ile karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi futbol gündemine dair öne çıkan başlıkları konuşacağız. Bu haftaki konuğum İbrahim Yavuz. İbrahim hoş geldin.
2: Hoş bulduk Anila.
1: Nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ben soracağım, sen cevaplayacaksın. İlk sorumla başlıyorum. Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım bir santrafor transferinin bitmek üzere olduğunu açıkladı. Elde Vedat ve Şerif'in olduğunu hesaba katarsak Fenerbahçe'nin nasıl bir golcüye ihtiyacı var?
2: Şöyle, şimdi Şerif'i katarsak diyoruz ama Şerif'le ilgili teknik direktörün söylediklerini unutmayalım. Yani maliyetin çok yüksek olduğunu söyledi oyuncuyla ilgili. Yani aslında oyuncunun gelişimine pek talip olmadı. Şimdi bir teknik direktör bu tarz bir oyuncunun gelişimine talip olmuyorsa onun üzerinden bir şey anlatmak çok sağlıklı olmaz. Yani elinde Vedat Muriç var. Vedat Muriç'le beraber net bir santrafora ihtiyacım var ama burada tabii kural çok belirleyici olacak. Çok fazla yabancı oyuncu var Fenerbahçe'nin elinde. Ben olsam, şimdi tabii ki gönül ister ki her pozisyonu alabildiğin kadar fazla al. Yani taraftarlar sever o durumu ama orada bir antrenman yapılacağı için antrenman sayısı da çok belirleyici olur. Yani iki opsiyonu oynayabilen oyuncu Fenerbahçe için değerlidir. Leo ismi konuşuluyor. Forvet de oynayabilir, kanat da oynayabilir. Bu planlama gayet sağlıklı gözüküyor ama Girasiye de kimsenin itirazı olmaz. Ama şunu unutmasın Fenerbahçeliler. Elde şu an sağlıklı sadece, ben onu teknik direktör söyleminden dolayı yorumluyorum. Vedat Muriç var. Bir tane santraforu var Fenerbahçe'nin şu an net gözüken. Burada önemli olan hem kanat hem forvet oynayan oyuncuyla da bu problemi çözebilirler. Sanki burada en yakın aday ve en sağlıklı aday Leo gözüküyor.
1: Leo ile devam ediyorum. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe Milan'dan Leo'yu almak için adeta yarışıyor. Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ı yollayarak bu transferi yapmak istediği biliniyor. Sence bu oyuncuya en çok hangi takımın ihtiyacı var?
2: Sanki Fenerbahçe'nin biraz daha fazla ihtiyacı var. Çünkü Galatasaray'da Osimhen aslında net bir şekilde sezonun bütününde o problemi, yani ekstra bir sakatlık sorunu yaşamazsa hele hele Süper Lig'de çok rahat halledebilir diye düşünüyorum ama Fenerbahçe için benzer yorum yapmam. Yani sadece Vedat Muriç için planlamada net santrafor olacağı bir oyun Fenerbahçe'nin işini görmez diye düşünüyorum. O yüzden Leo sanki Fenerbahçe'nin daha fazla işine yarar.
1: Peki alamazsa Fenerbahçe?
2: Ya alamazsa net bir oyuncu alacak Fenerbahçe.
1: Yani
2: Fenerbahçe'nin...
1: Galatasaray alır mı sence?
2: Yani alır diye duydum. Hatta ben dün katıldığım bir yayında onların büyük ihtimalle, yani Barış Alper'in gittiğini, Leo'nun da yüksek ihtimal Galatasaray'a geleceğini söylediler. Yani o camiaya yakın isimlerden duyduğum.
1: Peki. Şimdi Asensio konusuna gelelim. Fenerbahçe'de Asensio konusu en sıcak gündem maddelerinden biri. İsmail Hoca'nın pres gücü yüksek üçlü orta sahayla oynamak istediği biliniyor. Sence İsmail Hoca Asensio'yu nasıl kullanmalı?
2: Şöyle, şimdi eldeki oyuncu üzerine planlama yaparsın. Şimdi elinde Guendouzi, Kante, Asensio var değil mi? Üçlü orta saha oynayacaksan. Şimdi onların fiziksel durumuna göre, teknik, taktik kapasitelerine göre bir planlama yapmak zorundasın. Yani İsmail yüksekte oynayacağın oyunu Asensio ile oynayamazsın ya da Kante ile oynayamazsın. Bence önce teknik direktör eldeki oyunculara göre plan yapmak zorunda. Şimdi biz de çok fazla alışıyoruz. Bir ezber vardır. Önde basan oyun oynayacağız. Ya oynayacaksın da kimle oynayacaksın şimdi? Elindeki oyuncu belirleyici olacak. İşte geçtiğimiz sezonlarda Dzeko vardı, Tadic var değil mi? Dzeko, Tadic tarzı oyuncularla öyle önde coşkulu baskı oyunu oynayamazsın. Onlarla biraz daha 3. bölgede statik topa sahip olan zengin hücum organizasyonlarını oynayabilirsin. Şimdi Fenerbahçe'de Asensio diye bir oyuncu var. İşte Asensio aslında fiziksel anlamda bence bu içinde bulunduğu durumdan bir tık daha iyi olabilir. Yani çünkü sezon başı henüz kampı tamamlanmadı. Yani bir takımın fiziksel anlamda sezona oyuncuların hazır girebilmesi için minimum 6 haftaya ihtiyacı var. Daha oyuncular 5. haftalarını dolduruyorlar. Yani fiziksel gelişim devam ediyor. Asensio bugün içinde bulunduğu durumdan daha iyi olacağını ben öngörüyorum. Ve belirleyici olan da o olacak. Yani elinde Asensio varsa hiç macera aramaya gerek yok. Onu fiziksel olarak bir tık daha iyi hale getireceksin ve onun 3. bölgede oynayacağı oyunlara göre bir hücum organizasyonu ayarlayacaksın. Şimdi Fenerbahçe'nin orta saha organizasyonuna baktığında Guendouzi, Kante, Asensio korkunç bir zenginlik yani. Elinde bu seviyede oyuncular varsa artık hiç bunlarla kavga etmene gerek yok. Bunların üzerine bir oyun inşa etmek zorundasın.
1: Asensio'nun farkını soracağım. Fenerbahçe için neden bu kadar önemli?
2: Çünkü hücum organizasyonlarında hem asist özelliğiyle hem de skor özelliğiyle oradaki oyuncuların oyuna değer katmaları çok önemli. Bir de bunu en üst seviyelerde deneyimlemiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani kariyerine baktığında bunu en üst seviyelerde ve çok kaliteli bir şekilde halletmiş bir oyuncudan bahsediyorsun. O yüzden sen artık bununla senin hücum organizasyonlarına katacağın zenginlikle ilgilenmen lazım. Ona göre oyunu inşa etmen lazım. Yani
1: ne yapması lazım?
2: Onun artık koşu mesafeleriyle uğraşma yani. Şu an Fenerbahçe Fenerbahçe'nin bence İsmail Kartal'ın temel sorunu. Şimdi fiziksel olarak hazır değil diyor. Neye göre hazır değil? %70 neyle ölçüyorsun o %70'i, %30'u? Yok ki böyle bir şey. İşte zamandır burada belirleyici olan. Oyuncu fiziksel olarak evet tam anlamıyla hazır değil ama şu an kimse tam anlamıyla hazır değil. Çünkü hala hazırlık dönemi devam ediyor bir takım için ve bitmeyecek o. Planlama ona göre yapılıyor.
1: Belki antrenmanda diğerlerine göre daha fazla bir eksiğini görmüştür. O yüzden...
2: Vardır %100 çünkü onun oyuncu özellikleri farklı. Yani ondan çok koşan, çok mücadele eden bir oyun bekleme. Zaten bilimsel olarak da öyledir ya, bir oyuncu çok fazla koştuğunda ister istemez daha az koşan oyuncu daha zinde olur, daha sağlıklı olur. Eski oyunları hatırlayalım. Orada 10 numara pozisyondaki oyuncular daha az koşarlardı koşu mesafesi olarak. Niye? Daha diri olurlardı. Onlar teknik anlamda bitiricilik tarafta ön plana çıkardı. İşte sen de ona göre oyun inşa edeceksin.
1: Yani bir Kerem'de bir tutma diyorsun.
2: Yani. Yok yani şimdi. Kerem'in fiziksel durumuyla, İsmail Yüksek'in fiziksel durumuyla Asensio'yu bir tutma. Onlar hiçbir zaman o seviyeye getiremezsin zaten. Asensio'yu da o seviyeye getiremezsin. Hoş o seviyede olsa zaten Asensio'yu sen buralara getiremezsin. Şimdi sende böyle bir oyuncu var. Sen onun becerisinden faydalan.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin son divan kurulu toplantısında borcu yaklaşık 30 milyar TL olarak açıklandı. Bu borç kalemindeki en büyük gider kalemi futbolcu transferleri. Bu denli büyük harcamaya rağmen yıllardır şampiyonluğun gelmemesi anormal değil mi? Sen ne düşünüyorsun?
2: Yani gelmezse hele uluslararası organizasyonda olmazsan bu sürdürülebilir bir ekonomi değil. Bu başına iş açar bir yerden sonra yani.
1: Temel sorunu merak ediyorum aslında.
2: Temel sorun bizim en sevdiğimiz transfer dönemi. Plansız transferler. Baksana kaç tane oyuncu gelmiş gitmiş. Adını unuttuğumuz oyuncular var ki bu tek başına Fenerbahçe'nin de sorunu değil. Galatasaray'ın da sorunu var. Galatasaray'ın avantajı şu Fenerbahçe'ye göre. Şampiyonlar Ligi'ne geliyor. Gelir gider dengesi konusunda ya onların Fenerbahçe'ye göre fazla kazancı var. Senin de burada işte forma satışı, stat geliri, Şampiyonlar Ligi geliri. Oralarda olmak zorundasın. İşte bu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi öneleme maçları aslında çok değerli. Gitmen lazım oralara. Eskisi gibi de değil aslında. Gidebilirsin. Geçen sene de gidebilirdin Benfica maçında. İsmi gözünde çok büyüttün ama iki oyun oynanan oyunun bütününe baktığında sonra üzüldün. Lan biz halledebilirmişiz aslında bunu dedin. O yüzden bu sene de Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için elinden gelen her şeyi yapman lazım. Şey değil yani. Ya oraya gidemezsek değil. Bu ekonomi ancak öyle kurtulur. O da sürdürülebilir hale getirebilmen için sürekli oralarda olman lazım. Tabii tek başına Fenerbahçe değil. Bütün takımlarımız için geçerli. Bu transfer çılgınlığı çok sağlıklı bir durum değil. Burada birileri dur diyecek ona. Aslında teknik direktörlerin varlığı burada çok kıymetli. İşte İsmail Hoca üzerinden örnek vereyim. Geçtiğimiz dönem, bir önceki dönem çalıştığında bir stoper eksiği vardı Fenerbahçe'nin. Bonucci'yi aldı Fenerbahçe. Aslında hemen hemen herkes biliyordu. Toplasan en fazla 5-6 maç ihtiyacın vardı Bonucci'ye. Elinde Yusuf Akçiçek de vardı. Yusuf Akçiçek'i geliştirmek yerine ben Bonucci ile 5 maç oynayayım dedi. Tuttu Bonucci'ye emekli maaşı ikram ettiler. Şimdi teknik direktör orada itiraz edecek. Bizim oraya harcayacak paraya ihtiyacımız yok. Biz Yusuf'un geleceğine talip oluruz. Yusuf'u geliştiririz. Bonucci'ye vereceğimiz paranın fazlasını Yusuf'u oraya göndererek kazanırız. Yani düşüncenin bu olması lazım. Ancak ülke futbolunu, ekonomiyi bu düşünce kurtarır.
1: Peki sence 30 milyar TL borç azalır mı artar mı? Şu anki gidişattan ne görüyorsun?
2: Artar azalamaz yani. Allah. Azalabilmesi için oyuncu satışı olması lazım. Var mı Fenerbahçe'nin şu an eldeki oyunculardan para kazanabileceği oyuncu? Yok ki. Şimdi Kante'den ne kazanacaksın? Asensio'dan ne kazanacaksın? Talişka'dan ne kazanacaksın? Baksana elindeki yüklere. Nene'den ne kazanacaksın? Dünya yatırım yapmışsın. Şerif'ten ne kazanacaksın? O yüzden bunları da yine bu işin uzmanlarına teslim olarak yapacaksın yani. Biri sana Nene için 18 milyon euro dediğinde git o işin uzmanına sor yani. Bir tane teknik bilgisi olan, bu lisansa sahip olan bir kişi Nene ile ilgili sana 18 milyonu okey demez ya da Şerif ile ilgili. Yani yine başa dönelim. Bu işin teknik ve idari anlamda donanım olmayan insanların işin içinde olmaması, hele hele bu bütçeleri yönetmemesi gerekiyor. Teknik anlamda bu işin uzmanlarına teslim olacaksın.
1: Yanlış yönetildiğini söylüyorsun.
2: %100 yanlış yönetiliyor yani. Bu çıkamazsın işin içinden. Hele hele bu kadar kurun öngörülemediği bir ortamda nasıl düzelteceksin onu?
1: Şimdi Galatasaray Başkanı Dursun Özbey son divan kurulunda deniyor ki...

0: Fenerbahçe transfer yapıyor, biz neden yapamıyoruz deniliyor. O da isyan ediyor. Özbek de şöyle söylüyor, ben Fenerbahçe'ye göre transfer yapmak zorunda mıyım diyor. Sen bu konuda ne dersin? Galatasaray Fenerbahçe'ye bakarak mı transfer yapmalı?
1: Yapmaması lazım ama bugüne kadar da o işi halletmesi lazım. Eyvallah, onu kabul ediyoruz da ama sen Fenerbahçe'ye göre korkunç avantajlısın. Yani son 4 senenin şampiyonusun. Aynı teknik direktörle çalışıyorsun. 7-8 oyuncuyla hala tekrarın var ilk 11'den. Ve geçtiğimiz sezon biterken senin zaten alternatif bir santrafor dediğin pozisyon, orta saha, stoper neyse hepsini biliyordun. Şimdi bu kadar süre bir şey yapamıyorsan müsaade et de o insanlar o eleştiriyi yapsınlar. Gayet de haklılar. Hatta devamında daha problemli bir şey söylüyor başkan. Diyor ki biz geçtiğimiz dönemler Eylül ayında Osimhen'i aldık. Eylül ayında Uğurcan'ı aldık. Eylül ayında Icardi'yi aldık. O zaman başarılı olduk diye. Yanlış planlama yapmışsın. Ya başarılı olduğunu diye şimdi onu doğru planlama olarak mı anlatacaksın? Senin dediğin gibi olsun. Aldın Eylül ayında Bruno ya da Leo, kimse aldın. Leslie zaten şu an büyük hayal kırıklığı. İki tane daha hayal kırıklığı yaşarsan geçmiş olsun. 13. aldım dedi ya başkan Galatasaray'a o divan toplantısında. Tekrar 13. bırakırsın Galatasaray'ı. O kadar kısa sürede darmadağın olur yani. Çünkü böyledir bu iş Türkiye'de.
0: Ama Fenerbahçe ile yarışıyor ya. Sonuç olarak başarılı oluyor. Bunun da biraz özgüveni var gibi bu açıklamada.
1: Şampiyon oluyor. Yani bizde bütün ilgilenilen şey o ya. Normalde senin biraz önce Fenerbahçe ile ilgili söylediğin şey bu kadar borcun olması, bu kadar oyuncuda karar değiştirme ya da transferde bu kadar yapılan yanlışların benzer sorunu Galatasaray'da yaşıyor. Bak iki tane, üç tane isim girsin Galatasaraylılar 4 sene önce ya adım gibi eminim şey derler ya bu gerçekten buraya geldi mi derler yani. Bak o kadar fazla Galatasaray'da ve en doğru yaptığı gibi gözüken kulüp de o kadar oyuncuda yanılmış. Bir şey değişmemiş yani.
0: Şimdi Kante'den biraz bahsetmiştin. Onu biraz açmanı isteyeceğim. Uzun zamandır Kante'nin durumu ve sözleşmesi eski yöneticiler ve Başkan Aziz Yıldırım tarafından kamuoyu önünde sert bir şekilde tartışılıyor. Sen de eski bir futbolcu olduğun için kendini Kante'nin yerine koyarak düşünmeni istiyorum. Ne hissederdin? Sence Kante motivasyonu sorunu yaşayabilir mi? Motivasyon
1: Kante gibi,
0: sorunu.
1: Kante gibi düşünme şansım yok. O çok ekstra deneyimde olan bir oyuncu olduğu için yani oralara o düşünceye yaklaşma şansım yok. Onun umurunda olmaz ama onu net biliyorum yani. Umurunda olmaz. Zaten belli bir kariyeri deneyimlemiş, belli bir yaşa gelmiş oyuncu. Buraya gelirken aslında temel düşüncesi de sözleşmesine baktığında zaten anlarsın bunu.
0: Sadece para mı diyorsun?
1: Sadece para değil asla ama geliş sebebi ekonomi olan bir oyuncu. Senin ilgilenmez ki bu rakam fazla dedin, az dedin, gitsin dedin, gelsin dedin. Onu hiç ilgilendirmez. O aynı ekonomiyi bir yerde bulursa zaten devam eder o planlamasına. Hiç gerek yok ama. Hiç gerek yok. Senin Kante ile eski bir idareci olarak o parayı biz alırız veririz deme. Yine aynı şekilde şimdi Kante ile ilgili verelim o parayı gitsin demene. Oyuncu etkilenmez. Ondan yana bir sorun yok ama böyle kulüp idare edilmez yani. Yani geçmiş yönetimin aslında transfer planlamasındaki yapmış olduğu hata devam ediyor. Ya yapmışım bir sürü hata değil mi? Ya mahcup olur insan. Mesela ben Saadettin Saran ekibi olsam, orada idareci olsam ilk arkama yaslanırım. Derim ki ya biraz mahcup olalım çünkü bir hayli transfer konusunda hata yaptık. Ciddi de bir ekonomik yük bıraktık. Bak en pahalı dediğimiz oyuncu yani geleceğe yatırım yaptığımız oyuncu bugün sahaya dahi gönderemediğimiz oyuncu. E arkamıza yaslanalım. Yani 35 yaşına gelmiş oyuncuya bu sözleşmeyi yapmışız. Genç diye getirdiğimiz oyuncu planlamanın çok altında kalmış. E mahcup olalım oturalım artık daha yok onu ver ben buraya götürürüm demenin alemi yok yani.
0: İbrahim aslında hassas bir noktadan bahsettin. Dedin ki bu seviyedeki bir oyuncu için çok da bağlamaz bu durum.
1: Evet.
0: Futbolcular o seviyeye geldiğinde artık aidiyet duygusunu mu kaybediyor?
1: Profesyoneller bir de ya bu bahsettiğin oyuncu bir de farklı da bir oyuncu yani. Hani benim ya bugüne kadarki kariyerine baktığımda hep şöyle diyordum. Yani aslında bize çok şey öğretebilir. Yani iş ahlakı konusunda bize çok şey öğretebilecek oyuncu. Bak geldiği günden beri ben statta da canlı izleme fırsatı buldum. Rakiple ilgilenmez, takım arkadaşıyla ilgilenmez, kimseyle sorun yaşamaz, hakemle sorun yaşamaz.
0: Biraz utangaç da deniliyor ya.
1: O belki profesyonel. Ya bizde öyle çünkü bizde o seviyede Türk bir oyuncu her tarafa saldırdığı için yani her tarafa saldırdı. Hakeme problemi hakem de arar değil mi? Arkadaşını da arar, başkan
0: teknik
1: da arar.
0: Direktörle kavga
1: teknik
0: edebilir.
1: Direktörle kavga etsin. Sen o profilden buradan sağlıklı bir davranış görünce diyorsun ki muhtemelen utangaçtır diyorsun.
0: Biraz öyle var ama
1: ama yani. Değil ama ya o profesyonel ilgilenmez. O hayata başka bakıyor çünkü. Yani ondan öğreneceği aslında ülkenin çok şey var ama biz başka şeylerle uğraşıyoruz. Yani antrenman sayısına bak antrenman kaçırmaz. Maç sayısına bak ne varsa %100'ünü verir kimseyle bulaşmaz. Aslında ülkenin davranış olarak ihtiyacı olan bu tarz oyuncular. Bu üst seviyede yani kariyerine baktığın zaman da çok üst düzey seviyede oynamış bir oyuncu davranışı. Gayet sağlıklı. Bence işin o tarafından bakarsak bize faydası olur Kante'nin yani.
0: Yani o oynatılmasa da motivasyonu düşmeyecek. Oynatıldığı zamanda da aynı motivasyonla çıkabiliyor mu?
1: %100. Yani o öyle bir oyuncu. Yani sen Kante'yi yarın desen ki ben oynatmayacağım seni, planlamamda yok, sana bir antrenman planı, hiç ilgilenmez. Gider antrenmanını yapar ve o antrenmanda en iyi yapar bak. Altyapıya da göndersen orada en iyi antrenman yapar. Çünkü bugüne kadarki oyuncunun davranışı bu. Kimi getirdiğini de bilmen lazım. Senin temel sorunlarından biri. Buraya getirdiğin adamı da bilmiyorsun kim
0: İbrahim,
1: olduğunu.
0: Neden bu kadar tartışılıyor o zaman Kante mevzusu?
1: Maliyet çok yüksek. 35 yaşında oyuncuya vereceğin bu maliyetin karşılığı yok. İnsanların itirazı o. Haklı mı? Haklı. Yapılmaz böyle plan. Anlama
0: ama
1: yani.
0: söylemlerinden de sanki bu kadar yüksek olan bir futbolcuya da bu da verilir gibi geliyor
1: Bu
0: aslında.
1: yaşta oyuncuya verilmemesi lazım. Yoksa oyuncu, ben tabii şöyle bakarım.

0: Aslında söylediğin şey, bu işin kimseye faydası yok. Fenerbahçe'ye hiç faydası yok. Kante'nin umurunda olmaz yani. Sizin bu aranızda yaptığınız kavgayla da hiç ilgilendirmez yani onu. Siz vermişsiniz parayı. Ben o yüzden İsmail Kartal'a sezon başı itiraz etmiştim. Ya Şerif gelmiş ya. Vermişsin 22 milyon euroyu. Sen teknik direktör olarak şu ifadeyi kullanamazsın. Bonservisi fazla. Ne olacak? Yani bonservisi az olsaydı geliştirecek miydin oyuncuyu? Sana ne onun bonservisinden? Sen teknik direktörsün. Yönetime şu raporu verirsin. Bu oyuncu gelişmez. Bu oyuncu gelişir. Teknik direktör davranışı bu. Ama sen maalesef işin aslında en sağlıklı anlatması gereken tarafı teknik direktör olarak bu dili kullanırsan, yukarıda ben teknik anlamda donanım olmayan insanların bu ifadelerine çok şaşırmıyorum açıkçası.
1: Ben şöyle düşünüyorum. Fenerbahçe uzun zamandır şampiyonluğu göremediği için gelen futbolcunun da biraz o aidiyet duygusunu yaşaması lazım ki bize birazcık daha verimli olabilsin diye. Sanki ben zaten geldiği günden beri onu hissedemiyorum ama tabii sen çok daha iyi bilirsin. İyi bir futbolcu diyorsun. Mesela evet uyumlu dedin. Uyumsuz olan insanlarla yollarını da ayırdı bu zamana kadar Fenerbahçe ama Kante'den o verim alınabilecek mi?
0: Oyun belirler. O Kante'nin tek başına halledebileceği bir sorun değil ki. Yine bizdeki yanlış anlatı. Bu kadar bonservis veriyorsak, bu kadar iyi kulüplerde oynarsa gelir bizi alır götüremez yani. Senin oyunun belirler. Oyunun ne kadar güçlüyse bu tarz oyuncular o oyunu alır başka bir seviyeye götürür. Ama tek başına bir şey yapamaz yani. Kante'nin varlığı oyunla doğru orantılıdır. Bir de bu aidiyet dediğin hadise de şöyledir. Takımlarda dikkat et, aile olduk derler mesela. Hep aile üzerinden bir şey anlatırlar yani. Bir aile olmak o kadar kolay mı yani? 3 tane 5 tane maçta 3-5 ayda aile mi olunur yani? İşte o skorlarla doğru orantılı gider. Bak Galatasaray iyi gittiği için hep oyuncular arasında iletişim iyidir. Öyledir. Şimdi bir yerde işler iyi gidiyorsa bir iş yerinde, herkes mutluysa, parasını da alıyorsa hiçbir sorun yok. Ama işler kötü gittiğinde şimdi Fenerbahçe'de ben nasıl mutluluk üzerine bir şey anlatayım? Sürekli şampiyonluk vaadiyle yola çıkıp başarısız olan bir camia var. Bu tarafta başarılı. Yani belirleyici olan skorlar olacak yani.
1: Tabii
0: Oyuncuların
1: gelen çoğu
0: davranışında olan.
1: futbolcuda da bunu duyuyoruz. İşte Vedat'ta, Greenwood'da. Biz de bir şampiyon olmak istiyoruz. Bu şampiyonlukta da bir katkımız olsun istiyoruz.
0: Ama olmuyor, yetmiyor yani.
1: Olur ya, öyle değil mi?
0: Ha, olması gerekiyor. Bu isimleri zaten bir araya getiriyorsan hani beklentim bu. Ama Fenerbahçe'nin temel sorunu şu. Bana göre bireysel anlamda oyuncu yeteneğinden bahsediyorum. Fiziksel tarafı bir yere bırakıyorum. Fenerbahçe tarihinin en iyi, en kaliteli oyuncuların bir arada olduğu organizasyon diyebilirim. Artık İsmail
1: Bu
0: Kartal'ın
1: sene mi?
0: bu sene. İsmail Kartal'ın artık bu kadro ile ilgili yok fiziksel olarak hazırlık bekleyeceğiz, yok en iyiler bir arada oynama değil.
1: Top
0: Ben
1: artık
0: anlamadım.
1: İsmail
0: Ya
1: Kartal'a
0: bunu
1: diyorsun.
0: alacaksın, en üst seviyeye çıkartacaksın. Daha iyi oyuncular sana verilmez yani. Olmaz yani. Hani herkese nasip olmaz böyle
1: Şu an
0: oyuncularla
1: bayağı öyle.
0: çalışmak.
1: Aynen. Eklemek istediklerim varsa dinlerim İbrahim.
0: Başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Kim ne dedi de her hafta olduğu gibi futbol gündemine dair öne çıkan başlıkları İbrahim Yavuz'la beraber değerlendirdik. Bir sonraki Kim Ne Dedi'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
3: Bu takımın genç yıldız adayı Renato Niaga ile birlikteyiz. Ve kendisine özellikle yeni sezon hazırlıkları, bundan sonraki süreçle alakalı sorularımızı yönelteceğiz. Şöyle başlamak istiyorum. Renato sezonu aslında erken açtı. Hem bireysel olarak hem de takımın yeni sezon hazırlıkları ile alakalı neler söyleyecek? İki tane hazırlık maçı geride kaldı.
4: Preparação individuais o que você acha da sua preparação você mesmo e da equipa porque já jogamos três jogos dois jogos amistosos. O que você acha disso?
5: Não sei, merhaba, günaydın, I don't know. Mas sim, comecei a trabalhar mais cedo porque não tive muito tempo de jogo na segunda parte da época. Então achei que eu tinha que continuar a trabalhar, que é para eu poder manter em físico. E também percebi que eu tinha que melhorar algumas coisas fisicamente para poder trabalhar mais, para chegar mais forte. E aqui, no início de temporada, como disseste, os três jogos, acho que estamos a ir na ideia que o Mister quer. Não estamos no nosso ritmo, mas é por isso que pré-época sério, para voltar a entrar no ritmo competitivo, para estar mais melhor fisicamente. E equipa também para nos conhecer melhor, mas já tínhamos conhecido porque não tem assim jogadores novos. E acho que estamos bem, estamos a preparar bem.
4: geçen sezonun ikinci yarısında çok fazla oynayamadığım için benim

0: Birazcık daha erken çalışmaya başlamam gerektiğini düşündüm. O yüzden olarak biraz daha hazır olmak için hem bu eksikliğimi kapatmak için o yüzden arkadaşlarımdan biraz daha erken başladım çalışmaya. Ayrıca hem fiziksel hem başka açılardan eksiklerimin de olduğunu düşündüğüm için bunu bir fırsat olarak gördüm ve bunları kapatmaya çalıştım. Buraya geldiğimizden beri de hazırlık maçları yapıyoruz. Takımla beraber çalışıyoruz. Henüz kendi ritmimizde değiliz, bunun farkındayız ama hocanın bizden istediklerini anlamaya, sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Birbirimizi tanımaktan o kadar bahsedemeyeceğim çünkü çok fazla yeni oyuncu yok ama gençler aramızda katılmış durumda. Onlar birbirini anlıyor. Herkes birbirinin ne yaptığını anlamaya çalışıyor. Dediğim gibi tam ritmimizi bulabilmiş değiliz fakat bu yolda çalışıyoruz.
1: Evet, ben de hoş geldin diyorum. Niagara'ya teşekkür ediyoruz.
2: Rica ederim abi.
1: Galatasaray'ı tercih etmesindeki en önemli faktörler nelerdi? Transfer süreci nasıl gelişti? Bu konuyla alakalı bize bilgi verirse seviniriz.
0: ¿Cuál fue el factor que vos escogió Galatasaray como seu
2: Como mi
0: como numa equipa y cómo aconteceu todo ese proceso de transferencia?
2: Processo de transferência é bocado muito longo, mas escolhi Galatasaray porque acreditava no projeto. Eu sabia que ia ser mais difícil para mim, ia ser mais competitivo, mas eu acho que assim é que eu consigo me preparar para o meu futuro. Estar num clube competitivo onde eu sei que eu tenho que trabalhar muito e sei também que eu vou poder aprender com os jogadores experientes e pelo projeto do clube, é por isso que eu vim para Galatasaray. Também quero competir, quero jogar a Champions League e mais por causa disso. E também é um clube grande, um dos melhores da Europa, então só tive que aceitar a proposta deles, o projeto, escolhi isso, mas por causa disso.
0: Yani süreç daha uzun ve karmaşık ama şöyle özetleyebilirim. Ben Galatasaray'ın bana sunduğu projeyi beğendim ve şu anda buradayım. Kendime daha zor bir hedef seçmek istiyordum çünkü daha fazla rekabetin olduğu, benden daha fazla beklentinin olduğu, daha kaliteli oyuncularla ve daha kaliteli oyunculara karşı oynayacağım, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Avrupa'nın en büyük takımlarından bir tanesinde bulunmak, kendimi daha fazla zorlamak hem burada başarılı olmak için hem de geleceğim için de daha doğru, belki daha yıpratıcı ve zor bir hedefti ama önüme böyle bir proje geldiği zaman bunu tercih ettim.
3: Ve ilk sezonunda Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı. Kariyerindeki ilk şampiyonluk mu, onu merak ediyorum. Bir de
0: Ganamos la Liga la temporada pasada. Fue la primera vez que se ganó la Liga.
3: Bu şampiyonluk, bir de şampiyonluk kutlamaları, şehir turu, stattaki o yapılan güzel organizasyon, bunlarla ilgili neler söylemek ister bu genç yaşta bu tecrübe?
0: Que você acha do como celebramos o campeonato, a gira no, na cidade, no estádio, com os adeptos, tudo isso, como o que você sentiu?
2: Realmente foi incrível, não imaginava que eu ia viver isso a essa idade, mas foi incrível, foi especial, porque é o meu primeiro ano profissional, ser campeão logo pelo Galatasaray é algo que eu não imaginava, mas fico muito feliz e grato por Deus por ter vivido esse momento. E foi um momento incrível, um momento que eu não vou esquecer, né? São momentos únicos da nossa vida.
0: İnanılmaz bir deneyimdi benim için çünkü tahmin etmezseniz hani bu yaşınızda ilk profesyonel kontratlarınızdan bir tanesiyle böyle bir şampiyonluk yaşamak ve böyle bir taraftarla bunu kutlamak unutulmaz şeyler yaşadım. Çok güzel bir deneyim oldu, çok güzel bir anı oldu benim için.
3: Özellikle şehir turunda gayet mutluydu.
0: Quando viramos na cidade, você estava muito feliz.
2: Eu estava feliz com o meu ouve, né? Estava contente demais. Ainda por cima, ver todos os adeptos lá na cidade a correr. É incrível, foi incrível.
0: Tabii ki mutluydum, çok mutluydum. Bütün taraftarları da görmek, şehir turu atmak takımlar inanılmazdı, çok güzeldi.
1: Şimdi Diego saha içerisinde top ayağına ne zaman gelse Galatasaray taraftarı orada bir tepki veriyor. Bunu nasıl karşılıyor?
0: E também tem as vozes dos adeptos. Cada vez que você toca a bola no pé, no seu estádio, o que você sente?
2: Realmente sou grato, muito grato ao apoio deles, porque eles me apoiam, não só lá no campo, também incentivam-me muito a continuar a trabalhar mais. E isso é sempre especial quando os adeptos têm um carinho por ti. E imagina entrar num campo, por exemplo, quando eu fui estrear, para mim eu estava super tranquilo, ninguém me conhece no estádio, eu a entrar no estádio, a tocar no bolo, eles a gritar, é uma sensação que eu nem posso te explicar, mas fico feliz e grato pelo apoio deles, por isso eu trabalho todos os dias, dou o meu máximo todos os dias, que é para poder fazer eles felizes também, porque eles conseguem me fazer feliz, é dar o meu máximo para que eles sejam felizes.
0: Ya kendine çok müteşekkirim çünkü geldiğim ilk andan itibaren ben sahaya çıkacağım ve kimse beni tanımayacak diye çok sakin bir şekilde oraya gelmişken her top ayağıma geldiğinde bana böyle destek göstermiş olmaları, bana sevgilerini göstermiş olmaları beni borçlu hissettiriyor. Ben de daha çok çalışmalı, kendimi geliştirmeli ve onları mutlu edecek şeyler yapmalıyım diye düşünmeye başlıyorum. Onların gösterdiği sevginin bir karşılığını verebilmek istiyorum. Gerçekten bana gösterilen bu sevginin, desteğin destekten dolayı çok müteşekkirim.
1: Evet, taraftar onu çok seviyor. Kısa sürede biz bunu fark ettik. Şu anda yağmur yağıyor. Aslında röportaj öncesi sorun olmaz dedi. Bu konuda belki taraftar bize kızabilir. Yağmurda ıslanıyor diye.
0: Odiando que está chovendo agora e pode brincar com nós.
2: Não, não tem problema. É o meu trabalho, né? Também não estou a molhar sozinho, vocês também estão a molhar, por isso podemos molhar todos juntos.
0: Problem yok. Benim işim bu. Ayrıca kendi başıma da ıslanmıyorum. Sizler de ıslanıyorsunuz. Hep beraber ıslanarak işimizi yapıyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz. Şeyi soracağım. Evet. İlkay onun için ne anlam ifade ediyor?
0: O que significa İlkay para você?
2: İlkay. Para mim é um espelho, para mim é um exemplo que eu posso seguir. É um profissional incrível, já chegou no alto nível, já ganhou tudo, champion e tudo, mas ele continua a trabalhar mais. E eu, sinceramente, eu nem imaginava se eu podia jogar com ele, mas só tenho que aprender com ele e com outros também, experiente ao lado dele. E ele é um... significa como se fosse um professor. Tenho que aprender com ele, se quero chegar no nível dele, tenho que aprender com ele, para que um dia também possa chegar no nível dele ou mais alto que ele.
0: Kendisinden çok şey öğreniyorum. Benim için bir hoca, bir öğretmen olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem yani onun yanında oynayabilmiş olmak bile şu anda bana çok enteresan geliyor, ilginç geliyor. Hiç aklım ucundan geçmezdi. Hem her şeyi kazanmış, hem çok profesyonel bir oyuncu ve hala çalışmaya devam ediyor. Hem ondan hem diğer deneyimli takım arkadaşlarından çok şey öğreniyorum ama kendisini bir örnek, bir öğretmen, bir hoca olarak görüyorum kendim için.
4: Evet.
3: Galatasaray taraftarının kendisinden beklentileri gerçekten büyük. Onun da mutlaka çok önemli hedefleri var. Yeni sezonla alakalı kendisi ne söyleyecek? Çünkü daha geniş bir rotasyon olacak. Hatta Leslie transferi de var. Orta sahada çok fazla oyuncu olacak. Yani bu rekabet için ve yeni sezon hedefleri için neler söylemek ister?
0: As expectativas dos adeptos do Galatasaray é muito alto de você e você também tem objetivos seus próprios. E agora que tem mais meio campista, que chegou Leslie, tem mais competição dentro da equipa, como que vai afetar tudo isso ao seu rendimento?
2: Isso para mim não é indiferente. Eu sempre, mesmo se tivesse duas meio campo, ou três, ou quatro, ou cinco, vou fazer sempre o meu trabalho, vou treinar sempre no meu máximo e no jogo dar o meu máximo para ajudar a equipa. Importante para mim é estar pronto. Quando o míssil me chamar, para estar pronto. Para ajudar a equipa a conseguir vitória, que é o mais importante. Do resto, não foco nisso, tento fazer o meu trabalho, que é só com o meu trabalho que eu consigo, que eu vou conseguir dar o meu máximo, conseguir jogar, não posso me preocupar com os outros, porque tem tanto meio campo, isso, só tenho que fazer o meu trabalho.
0: Yani o iki tane, üç tane, beş tane, altı tane orta sahamızın olması benim için aslında hiç önemli değil. Benim odağım bambaşka bir yerde. Ben kendimi geliştirmek ve hoca beni çağırdığı zaman, sahaya attığı zaman hazır olmak için elimden geleni yapmam gerekiyor. Dolayısıyla kim geldi, kim gitti, nasıl bir rekabet var ondan ziyade ben kendimle ilgilenmeye odaklanıyorum. Ben kendimi nasıl geliştireyim, kendimi nasıl hazır hale getireyim ki bana ihtiyaç olduğu zaman takıma faydalı olabileyim. Bundan başka odaklandığım bir şey yok.
3: Şöyle, aslında kendisi defansif bir orta saha gibi adlandırılıyor ama ben canlı izlediğim zaman mesela inanılmaz yetenekli olduğunu düşünüyorum ve işin hücum tarafında da mutlaka başarılı olacağını düşünüyorum. O orta sahada işin savunma tarafında mı yoksa hücum tarafında mı kendisini rahat hissediyor? Bir de şunu soracağım, oynadığı bölgede mesela oyuncuların hani çok az sayıda top kaybetme özelliğinin olması gerekiyor aslında. Bunun üzerine kendisi çalışıyor mu? Bununla ilgili mesai harcıyor mu özel olarak?
0: A maioria das pessoas se considera como um meio defensivo. Mas ele assistiu jogos seus e viu que ofensivamente também tem muito talento, tem talento para fazer coisas boas no ofensivamente. Você sente mais cómodo en ataque o en defensa
2: Eu sinto mais à vontade para ataque, mas como eu gosto tipo, de ajudar a equipa, por isso às vezes acabo por defender também como se fosse o seu meio defensivo, mas depende também da formação do Missa. Se calhar muitos pensam isso, porque na minha antiga equipa jogávamos só com dois meios de centro, então acabas por ser mais defensivo, não conseguir como um posição 10, por exemplo, mas aqui se

0: jogamos com três, já consigo ir mais para frente, já consigo mostrar a minha qualidade mais para frente. Mas é mais naquele da ajuda, voltar a defender e é isso, é mentalidade.
1: Ben hep sahada çok koşan ve takımına yardım etmeye çalışan bir oyuncu profili gösterdiğim için hep defansif orta saha gibi algılanmam çok normal. Fakat bu takımın oynadığı formasyonla, o maçın taktiğiyle, dizilişimizle de çok alakalı. Ne bileyim, tek önlü böyle oynarken başka bir şey oynuyorsunuz. İki orta sahayla oynarken hücuma daha az bazen yardımcı olduğunuz durumlar oluyor. Üç tane yakın profilli oyuncu varken, diğer ikisi savunurken siz ileride daha fazla işler yapma, kalitenizi gösterme şansı buluyorsunuz. Dolayısıyla bu onunla da alakalı.
2: Bu top kaybetme,
1: A sua
2: o
1: posição,
2: bölgedeki
1: se é
2: oyuncunun
1: meio centro, tem que perder poucas bolas. É muito importante. Você está trabalhando isso para perder menos bolas, porque os jogadores elites, se você faz diferença com perder menos bolas no meio campo.
0: É verdade, tens toda razão. É verdade, sim, eu trabalho nisso todos os dias, tento perder menos bola no jogo, porque eu sei que o meio campo é uma posição muito perigo, pode sofrer contra-ataque lá. Mas isso é que é o tempo, é com o jogo que eu vou me aprender mais. Mas tento sempre perder a menos bola possível durante o jogo. E se eu perder também, não vou ficar agarrado porque perdi, vou à luta do outro, procura do outro. É sempre assim.
1: Evet, tabii ki çalışıyorum bunun üzerinde çünkü orta sahanın ne kadar tehlikeli tırnak içerisinde bir pozisyon olduğunun farkındayım. Her kaybettiğiniz pozisyon, her kaybettiğiniz top bir tehlike olarak gelebiliyor. Ben de daha az top kaybetmek için hem maçlarda hem idmanlarda özen gösteriyorum, çalışıyorum. Fakat başka bir önemli şey de topu kaybettikten sonra orada kalmamak. Dolayısıyla her top kaybından sonra benim veya takım arkadaşlarımın geriye koşmak ve bunu tekrar geri kazanmak için çalışıyorum, bunu çabalıyorum.
3: Galatasaray 4 sezon üst üste ligde şampiyon oldu ve 4 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne düzenli bir şekilde katılıyor. Çok iyi bir performans sergilediğini de düşünüyoruz tabii Galatasaray'ın. Niaga Şampiyonlar Ligi'nde olmasının nasıl bir durum onun için yani? Nasıl görüyor bu durumu? Ne hissettiriyor ona?
1: Galatasaray está ganhando a Liga 4 vezes agora e estamos no Champions todos os anos. O que significa Champions para você? Que tipo de
0: Para mim,
1: experiência?
0: como eu, para qualquer jogador ou para qualquer miúdo, qualquer vai querer jogar Champions League, porque em termos de equipa é o mais alto nível possível que pode jogar. Por isso eu ficaria muito feliz se eu conseguir jogar no Champions. E vamos à procura do quinto, se Deus quiser.
1: Tabii ki hem benim için hem her oyuncu için, her çocuk için belki bir rüya Şampiyonlar Ligi. Çünkü bulabileceğiniz kulüp seviyesinde en üst seviyede takımların bulunduğu, en üst seviyedeki ligden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu sene oynayabilirsem Şampiyonlar Ligi'nde çok mutlu olacağım. Yani herkes için, sadece benim için değil, bütün oyuncular için inanılmaz bir yer orası. Ve umarım 5.'yi de kazanacağız ligi. Bir şampiyonluk daha yaşayacağız.
3: Evet, kendisinin aslında çok iyi dans ettiğini biliyoruz. Saha içerisinde de bunu görüyoruz. Ona eşlik eden oyuncu kim var takımda?
1: Sabemos muito bem que você dança muito bem.
0: Sim.
1: Quem é o segundo que dança com você?
0: Que agora? Agora danço.
1: Quem pode acompanhar-te em dançar?
0: No
1: Ou
0: clube?
1: você dança bem?
0: No clube, acho que é Marlemina. Marlemina.
1: Marlemina, muito bem.
3: Can Armando.
0: Já, agora estou a ensinar Can Armando.
1: Şimdi Can Armando'yu öğretiyoruz bir iki kişi.
3: Çok iyi. Şunu sormak istiyorum ben bir de. Yani aslında çok potansiyelli bir oyuncu. Bunu biz Türkiye'ye geldiğinde de net olarak oynadığı karşılaşmalarda da gördük. Birkaç yıl sonra Niega nasıl profilde bir oyuncu olacak?
1: Agora todos sabemos que você tem um potencial muito alto, você. Onde que você imagina vai estar dentro de 2 anos?
0: Dois
1: Em que
0: anos.
1: nível?
0: Sei que tenho potencial, porque Deus me deu isso desde quando eu era criança, mas eu percebo que tenho que trabalhar mais cada dia, aprender mais, assim é que eu vou conseguir ficar mais forte. E dentro de 2 anos eu tenho contrato ainda com o Gala. Meu sonho é estar no mais alto nível com o Gala daqui a 2 anos, estar num dos melhores do mundo, como eles estão agora, ajudar ainda o clube continuar a fazer ainda mais nome na Europa. E é isso, dentro de 2 anos é isso que eu imagino.
1: Ben çocukluğumdan beri bir potansiyelim olduğunu zaten hep ben de biliyordum, bana da söyleniyordu. Ama bunun sadece potansiyelli olmadığını, çalışarak olduğunun da bilincindeyim. Dolayısıyla çalışmaya devam ediyorum. 2 sene sonrayı düşünecek olursam, 2 sene sonra benim hala kontratım olacak Galatasaray'la. Dolayısıyla Galatasaray ne kadar iyi yerde olursa ben de orada olmayı hayal ediyorum.

0: istiyorum. Avrupa'da iyi işler yapıyoruz ama daha da iyi yerlerde beraber olmak, daha iyi temsil etmek, özellikle Avrupa arasında takımı hayalini kurduğum şey bu.
1: Şöyle Monza maçı öncesinde sahada gözlemlediğimde Osimhen'in kendisiyle saha içerisinde böyle özel bir sohbet ettiğini gördüm. Osimhen de baktığımız zaman hem Afrika'nın hem de dünyanın en önemli yıldızlarından bir tanesi. Takım üzerindeki ağırlığı ve Osimhen'le ilgili görüşlerine bir de o gün saha içinde ne konuştular özelliği ise.
0: Antes do jogo do Monza, você tem uma conversa com o Osimhen, se não é privado, pode dar uma ideia do que é isso, porque o Osimhen é um jogador muito importante na África, no mundo inteiro. Que tipo de influência tem na equipa e em você?
2: Em mim, é verdade, ele é um dos melhores exemplos para nós africanos, ou África inteira, todos nós sabemos que ele é um exemplo, porque ele veio de nada, nós também viemos de nada, somos capazes como ele é capaz. E ele me ajuda muito, aconselha-me muito. Desde o início, quando eu cheguei, ele me recebeu muito bem. É um jogador que está sempre lá para mim, para puxar para mim, desde aquele tempo quando eu cheguei. E antes do jogo ele estava a falar comigo, mas não é nada demais. É como eu disse, ele acredita muito em mim, acredita muito na minha potencial. E ele estava a me dizer para eu continuar a trabalhar, que eu só trabalhar bem, que ele estava a ver algumas notícias que ele não estava feliz, mas isso era outras coisas ali entre eu e ele. Mas está tudo bem, mas ele me apoia sempre. Ele estava também a aconselhar sobre futuramente o que é que pode vir a acontecer. Como eu, ele é um jogador experiente, tento ouvir sempre ele. E ele é um exemplo para mim, para nós todos também na África, como eu, é um dos melhores do mundo na posição dele. E só temos que seguir o passo dele.
0: Osman tabii ki çok önemli bir oyuncu. Hem benim için hem bütün Afrikalı oyuncular için. Çünkü hep yani birçoğumuz gibi o da bir hiçlikten gelip buraları görmüş, başarmış bir insan. Dolayısıyla çok büyük bir örnek. Geldiğim günden beri de hep bana destek oldu. Hep bir şeyler göstermeye, anlatmaya, kendi deneyimlerini paylaşmaya çalıştı. Çok iyi karşıladı beni ve hep koruyan kollayan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Saha içindeki konuşma çok alakalı bir durum değildi. Yani bir gördüğümüz bir haberle alakalı bir şey konuşuyorduk sadece. Ama onun dışında bana hep destek olan, kendi yaşadıklarından örnekler vererek benim gelişmeme yardımcı olan ve geldiğim günden beri de beni koruyup kollayan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Çünkü pozisyondaki belki en iyi oyunculardan bir tanesi ve benim gibi bütün Afrikalı oyuncular için de çok güzel bir örnek.
1: Şöyle, Okan Hoca bu kulüp tarihinde çok önemli bir insan. Futbolculuk döneminde şampiyonluklar yaşadı. Şu an teknik adamlık döneminde tarih yazıyor. Hoca ile ilişkileri nasıl? İlk geldiği günden beri hoca, teknik ekip yaklaşımı nasıl? Düşünceleri neler?
0: Okan Buruk é uma pessoa muito importante na história do clube, como jogador, como técnico. Está escrevendo história agora mesmo. E desde que você chegou, qual é o diálogo entre ele e você?
2: Entre ele, nós falamos sempre, mas é aquela conversa normal, assim, eu não tenho assim tantas conversas com ele, mas ele é um bom treinador e ele também fala, tenta me ajudar no que é possível. E certo que ele está a fazer a história deles, ele já fez como jogador e agora como treinador. Ele está de parabéns. É só continuar a fazer o trabalho dele, que nós vamos fazer o nosso e não vai acabar por juntar e vamos conseguir realizar coisas juntos.
0: Evet, kendisi çok önemli bir kişi bu kulüp için, hem hoca hem oyuncu olarak olduğunu da biliyorum. Ve geldiğimden beri benimle diyalog halinde olan, bana destek olan, bana yardımcı olan bir hoca ve iyi bir antrenör olduğunu söyleyebilirim. O bir taraftan kendi zor işini yapmaya çalışıyor. Biz de ona destek olarak çalışarak kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bunlar bir araya geldiği zaman da böyle başarılar ortaya çıkıyor.
1: Bazen saha içinde oyunlarda hocanın da oyuna dahil olduğunu görebiliyorum. Hocanın şu anki durumuyla alakalı ne söyleyecek?
0: Às vezes nos treinos, vimos vídeos dele, está na ronda com vocês. O que você acha do duelo como jogador agora mesmo?
2: Como jogador não vamos perder ele, mas ele tem qualidade, tem. E ele é engraçado ver ele a jogar, isso é muito bom, é um exemplo para nós dele estar aí a fazer conosco, a jogar conosco, é muito bom.
0: Bence hepimiz için güzel bir örnek oluyor, bizimle gidip orada sahada da oynuyor olması. Kalitesinin olduğu belli, belki bizimle aynı şeyde değil şu anda, kondisyonu değil ama kalitesini belli ediyor. Onu bizimle beraber idmanda oynarken görmek de açıkçası mutlu ediyor beni, gülüyorum.
1: Hocam Galatasaray'da Avrupa şampiyonluğu yaşadı ve Inter forması giydi, onu da hatırlatmak isterim.
0: E também ele saiu campeão na Galatasaray e também jogou para o Inter. Ele.
2: Em ele.
0: Não, não,
2: Ah, tá
0: ele.
2: para do Mister. Ah, sim.
3: Sayın Başkan Dursun Özbek, kendisini evladı gibi görüyor. Kemal Urgaz'la hatta bir selamlaşması vardı. Bu sosyal medyada da çok fazla yayılmıştı. Başkanla ilişkileri nasıl acaba?
0: Que o presidente achou-se como um outro filho. Tem um vídeo de ele com você no Kemal Urgaz.
2: Se você vai lembrar. Lembro. Aquele de cumprimentar. Sim, ele é muito engraçado. Mas eu gosto muito dele. É boa pessoa. E acho que o clube está mesmo bem na mão de boa pessoa. E só temos que desfrutar cada dia, aproveitar tudo que temos lá.
0: Çok ilginç, komik bir an doğa, ben de izleyince gülmüştüm. Geldiğimden beri kulüpteki herkes zaten çok iyi davranıyor ve iyi insanlar görüyorum. Bunun keyfini çıkarmamız lazım diye düşünüyorum.
3: Evet, şey soracağım bir de, idolü kim acaba? Örnek aldığı futbolcu İlkay, evet biraz bahsetti ama onun dışında.
0: Sidney Umi idolu.
4: Dünyada takip ettiği orta saha oyuncu.
0: Futbol mundial, tipo meio no nome do Ilkay, por exemplo, se tem um outro jogador que você...
2: Sim, eu acompanho agora, ainda por exemplo, agora acompanho mais Pedro, Vitinho, esses jogadores assim que são na minha posição. De Bruyne acompanho todos, eu gosto de todos deles que jogam na minha posição. Eu não tenho assim um jogador único que eu possa dizer meu ídolo assim, mas eu acompanho todos, gosto de... Praticamente todos, acompanho todos.
0: Herkesi takip ediyorum ve izliyorum. Bunu söyleyebilirim. Pedri'yi, Vitinha'yı çok izliyorum, beğeniyorum. Fakat hani bu oyuncu benim idolüm, bunu örnek alıyorum diyebileceğim öyle birisi yok. Fakat herkesi izlediğimi ve iyi işler yapanları ilgiyle ve özenle takip ettiğimi söyleyebilirim.
3: Türkiye'deki derbilerin anlam ve öneminin farkında mı? Bunu biliyor mu peki çok fazla?
0: Çünkü bu sadece düz derbis. Na Turquia, você sabe a importância desses jogos, né?
2: É incrível. Realmente é incrível. O jogo, não só o derby, mas outros jogos também em casa ou fora de casa, acho que é muito bom. E por isso eu disse, para mim, é muito importante estar nesse nível agora com essa idade. Porque eu sei que daqui à frente, com essa experiência que eu já estou a ter, daqui à frente vou ficar mais forte, vou estar mais acostumado a esse tipo de palco, com esse derby, assim. E sou capaz de jogar em qualquer estado, então...
0: Evet, derbiler inanılmazlar. Fakat sadece onlar da değil, bizim hem içeride hem dışarıda oynadığımız maçlardaki tansiyon da, seviye de çok yüksek olduğu için ben bunların her birini birer deneyim öğrenecek bir şeyler olarak görüyorum. Çünkü bunlardan çıktıktan sonra ilerideki maçlar için de kendimi çok daha güçlü, çok daha hazır hissetmemi sağlayacak. Fakat gerçekten inanılmaz maçlar oynanıyor.
1: Evet. Birkaç tane böyle özel kişisel şeyi soracağım. İstanbul'da 24 saati böyle özetlerse nasıl geçiyor acaba?
0: Agora coisas mais pessoais, digamos, como passa o 24 horas um dia
1: inteiro. Onu şaşırtan şeyler oluyor mu?
0: E qual é a surpresa mais grande?
2: Me?
0: Ou surpresa?
2: Surpresa. É surpresa mais grande é o carinho de todas as pessoas, por exemplo, comigo, eu não esperava se ia ser, por exemplo, aqui quase todos gostam de futebol, para qualquer sítio que tu fores, vai ter sempre pessoas ali a falarem contigo, até... E o meu dia, passo o meu dia, se vamos treinar de manhã, corro, vou para treino, e quando eu voltar à tarde, fico em casa, mas tenho miúdos lá no condomínio que são pequenos, meus amigos, às vezes vão lá em casa, me chamam, às vezes vou brincar com eles, jogar com eles, fazer algumas coisas com eles, que deixa eles felizes, ou às vezes ficamos lá em casa, fica a divertir com eles, passa o meu dia assim.
0: En çok şaşırtan şey, nereye gidersem gideyim, arabada veya herhangi bir yerde insanların benim yanıma gelip benimle konuşmak istemesi, bana ilgi gösteriyor olması, buna hala şaşırıyorum. Her seferinde benim bir günümde, mesela sabah antrenman yapıyorsak, erken antrenmana geliyorum. İdman bittikten sonra da aslında eve gidip ailemle, kardeşlerimle oynamakla geçiyor. Onları mutlu etmeye çalışıyorum. Çok ilginç şeyler yaptığımı söyleyemem. İdmandan çıkıp eve gidip onlarla vakit geçirip...
3: Konsol oyunu oynuyor mu?
0: Você está jogando console ou jogo do computador?
2: Futebol, jogo futebol com eles. Jogo futebol no sintético. Às vezes, quando eu não tenho treino no meu dia de folga, vou lá, jogo com eles. Eles também não acreditam, às vezes, que estou mesmo a jogar com eles. Mas para mim é o importante, porque eles são crianças. Eu sei que eles gostam muito de mim e eles querem um dia ser jogador. E esse pequena coisa acaba por fazer diferença, ir jogar com eles, eles vão acabar por motivar mais, acreditarem, e se jogarmos com ele, ele consegue jogar lá, nós também um dia podemos chegar lá.
0: Bilgisayarından ziyade ben evimin yakındaki mahallemdeki çocuklarla futbol oynuyorum, onlarla oradaki sentetik sahada Çünkü her çocuk gibi ben de onlar gibi başladım ve onlar da benimle oynuyor olmaktan dolayı daha da

0: mutlu oluyorlar. Onları mutlu ediyorum. Eğleniyoruz ve onlar da hayal kuruyorlar. Bu şekilde vakit geçiriyoruz.
1: Son bir iki soru çünkü taraftar da artık üşümesini, ıslanmasını istemiyor.
0: Başlar o última pergunta porque está chovendo
1: Não,
0: e os
1: problema,
0: adeptos
1: não, problema.
0: estão dizendo de deixa ele está chovendo.
2: Saha içinde kendisinde güvendiği en önemli özelliği hangisi? Geliştirmesi gereken özelliği hangisi?
0: Aqui dentro do campo, qual é o seu mais forte, a qualidade mais forte que você acha e a coisa que tem que melhorar mais? As duas coisas.
3: Mais forte. Mais forte. Mais forte. Pergunta difícil, né?
0: Bu zor bir soru oldu. En güçlü şeyim ne
3: Mais
0: acaba?
3: forte, mais forte.
1: Dinamizmi?
3: Se calhar dinâmico, eu consigo jogar em qualquer lado, em qualquer posição.
0: Herhangi bir pozisyonda, herhangi bir yerde oynayabilecek dinamizme
3: E
0: sahibim, bunu söyleyebilirim.
3: sou bom com a bola, proteger a bola, mas para melhorar, eu acho que ainda tenho muita coisa a melhorar, mas isso é mais com o jogo, com o tempo. Só assim que eu consigo melhorar mais, porque são pequenos detalhes que consigo aprender durante o jogo, durante os treinos. Isso.
0: Topu iyi koruduğumu düşünüyorum. Başka bir güçlü yanım. Geliştirecek çok fazla yanım olduğunu düşünüyorum. Bunlar çok küçük detaylar belki ama her maç, her antrenmanda kendimde geliştirecek küçük ufak tefek şeyler bulup onların üzerine gitmeye çalışıyorum. Ama çok geliştirmem gereken şey var.
2: Türk yemekleriyle arası nasıl? En çok sevdiği yemek hangisi?
0: Comida turca. A comida turca.
3: Comida turca.
0: Se você gosta, o prato mais te gusta.
3: Por acaso eu gosto de comidas turcas. Eu gosto mais de uma pasta, massa, tegle, que é assim. Gosto muito dessa.
0: Türk yemeklerini seviyorum genel olarak ama makarna bazlı şeyler, tagliatelle falan seviyorum.
4: Son sorumuz olsun. Galatasaray taraftarına burada ne gibi bir mesaj yollamak isterdin?
0: Agora sim, a última pergunta é qual a sua mensagem para os atletas?
3: Os adeptos, primeiramente eu agradeço a eles e a todos os que me apoiam, não só eles, ou todos os que me apoiam durante essa caminhada, e especialmente também a minha família. E para eles, vamos contar com eles essa época, mais uma época. Todos nós juntos vamos conseguir, de certeza. Com eles somos mais fortes e vamos contar com o apoio deles. E eles também podem esperar o nosso máximo, vamos dar o nosso máximo para que eles consigam ser feliz de novo, como ano passado. É algo que eu quero viver muito de novo e aqui, principalmente no Galatasaray. E vamos contar com eles. E obrigado.
0: Öncelikle kendine çok müteşekkirim. Hem bana gösterdikleri destek, sevgiden ve aileme gösterdikleri sevgi ve destekten dolayı ve buna devam etsinler. Çünkü bizi çok daha güçlü kılıyorlar. Hem beni hem bütün takım arkadaşlarımı. Ve biz de elimizden gelenin maksimumunu verip bir defa daha onlarla şampiyonluk kutlamak istiyoruz beraber. Çünkü ben de bu kutlamayı bir defa daha Galatasaray'la yaşamak için inanın çok hevesliyim. Onlar desteklerine devam etsinler. Biz de elimizden gelen en iyisini yapıyor olacağız tekrar şampiyon olmak için.
2: Hocam öncelikle kendisine sonra size çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Burada yoğun bir tempo içerisinde siz de özellikle bize vakit ayırdınız. Burada röportajda yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.
2: Evet arkadaşlar 90 artı dijitalde Galatasaray'ın önemli yıldız adaylarından bir tanesi Renato Niaga ile birlikteydik röportajda. Merak edilen tüm soruları kendisine sorduk ve cevapladık. Kendisine bir kez daha teşekkür ederiz.
3: Teşekkürler. Haydi gala.
5: Kim ne dedi?
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
8: Herkese selamlar sevgiler Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gold'desiniz. 92.2 frekansındasınız tabii ki. Ben Can Genç, malumunuz hafta sonları zaman zaman sizlerin karşısına çıkıyorum. Sizlere tabii ki birçok içeriğimiz oluyor ama genelde Süper Lig endeksli yayınlar yapmaya gayret ediyorum ki bugün de bu saat diliminde açıkçası sizlere eşlik edeceğim. Tabii ki birçok konumuz var, birçok gündemimiz var. Gündem aşırı yoğun. Sayın Hızlı Yıldırım'ın basın toplantısı

toplantısı vardı ki Aziz Yıldırım'ın basın toplantısını tabii ki sizlere hem tekrar yayınlarımızda dinlettik hem de dinletmeye de devam ediyoruz haliyle. Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları hakikaten epey bir sosyal medyada da yankı uyandırdı. Başkanın en önemli söylediği şey de biz bu sene şampiyon olacağız bence cümlesiydi. Tabii ki orada satır aralarında çok çok uzun, çok çok aslında iyi de mesajlar vardı. Bence iyi bir basın toplantısıydı. Yani en azından basın toplantılarını değerlendirdiğimiz vakitte iyi kötü gibi bazen yorumlar yapıyoruz ama bence Sayın Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı yerinde bir basın toplantısıydı. Her şeyden önce bunu söyleyebilirim kendi adıma. Ve mesaj çok netti. Yani konuları sadeleştirerek bence çok çok güzel bir aktarım yaptı Sayın Aziz Yıldırım. Ben açıkçası çok çok beğendim. Dinlediğim zaman da keyif aldığım bir içerik oldu. Onu da bir kez daha iletmek isterim. Yani Fenerbahçe'nin gündeminde çok çok şey var. Tabii ki Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları birazcık bizim de bence transfer haberciliği de yaptığımız bu dönemde enteresan bir cümleyle esasında yankı uyandırdı derim. Oradaki cümle bu hafta içinde santraforu getireceğiz. Şimdi bu cümle çok enteresan bir cümle çünkü bu kadar aslında Leao konusunda hem Galatasaray hem Fenerbahçe'nin bastırdığı bu ortamda direkt bir şekilde Aziz Bey'in santrafor olacağız diye aslında bir cümle kurması ve Leao bir santrafor oyuncusu değil, bir sol kenar oyuncusu. O yüzden de kafamda açıkçası birçok soruyu belirtmiş oldu ya da belirlemiş oldu. Ya ilginç. Yani gerçekten şaşırdım bu açıklamasına, öncelikle onu söyleyeyim. Bence ihtiyacın da santrafor olduğunu zaten her zaman vurguluyoruz yayınlarımızda. Yani Rafael Leao evet iyi bir transfer olabilir ama bu kadar yabancı varken, bu kadar aslında kadrodan eliminasyon yapamadığın bu evrede, yani ister istemez yani biraz lüks kaçıyor diyelim. Yani Fenerbahçe adına konuşuyorum. Çünkü Fenerbahçe kadrosunda göndermesi gereken yaklaşık 10-12 tane daha yabancı var yani şu anda. Yani 24 tane yabancı futbolcu var sözleşmeli. 14 tane olabiliyor. Yeni de transfer yapacaksanız 10-12 tane adam göndermeniz gerekiyor mantıken. Yani bu durum böyle şu anda. Bakalım, yani bence bu hafta içerisinde mutlaka artık belli başlı ayrılıklar görürüz. Ama ben günün sonunda şunun olacağını düşünüyorum. Böyle 6 Eylül 7 Eylül gibi transfer bitiyor tahminen. Fenerbahçe'nin o dönemde bence 15-14 tane yabancısı olacak ve kadroya yazamayacağı böyle 1-2 tane isim çıkacak gibi hissediyorum. Yani Fenerbahçe'nin sözleşmesi futbolcusu olacak ama oyuncu bence yazılamayacak. Yani çünkü bu gidişatta yani bir ay içinde Sayın Başkan şunu dedi, yani biz oyuncuyu göndeririz, istediğimiz anda gönderebiliriz şeklinde aslında çok net bir açıklaması da var ama ya bilmiyorum, yani Ağustos ayına kadar herhangi bir oyuncuyu kulüpten gönderilmediyse de ya bilmiyorum, bence böyle bir sıkıntı olacak Fenerbahçe'de. Yani diğer kulüpler de belki yaşayabilir ama Fenerbahçe şu an en dramatik konuda bu hususta, yani onu söyleyelim. Zor yani, hakikaten Fenerbahçe'nin de işi şu an çok kolay değil. Böyle bir kalabalık kadroyu eksiltmek, oyuncular çok maaş alıyor, çok para kazanıyorlar, yani hakikaten zor. Yani bilmiyorum, kolay gelsin bu arada, yani bütün hem Sayın Aziz Yıldırım hem sayın yöneticilerine Fenerbahçe'nin hakikaten kolay gelsin. Hani herhangi bir birisi mesela atıyorum satış içinde iyi mi, biraz düşünelim, şöyle bakıyorum satışlarını Fenerbahçe'nin düşünmeye çalışıyorum. Mesela çok eleştirildi ama belli başlı transferleriyle Ali Koç'un mesela satış konusunda hiç fena bir başkan olmadığını düşünüyorum ben. Yani Fenerbahçe'yi değerlendirirken tabii ki Sayın Ali Koç'u çok fazla eleştirenler vardı. Belki belli başlı hamlelerin, belli başlı operasyonların gecikmesiyle de çok fazla eleştirilmişti zamanında ama satış konusunda bir oyuncuyla başka bir kulübün iletişimi ve o oyuncuyu bir şekilde ikna edebilme kabiliyetiyle bence Ali Bey'in yaptığı çok çok değerli işlerden bir tanesiydi. Aziz Bey de bence hani sonuçta Ali Bey Aziz Bey'den birçok şey öğrendiğini her zaman ifade eder. Aziz Bey de Ali Bey'den belki böyle bir şeyi örnek alsa ya da böyle bir oradaki ufak nüanslarla alakalı bir fikir danışsa diyelim, daha doğru bir Türkçeyle, çok bence Fenerbahçe için hayırlı olabilir diye düşünüyorum ki birçok gündemde var, hatta

son dakika haberleri de dönüyor şu anda spor kanallarına, bir gözümde bakıyor. Ya Fenerbahçe gündeminde başlamak isterim. Fenerbahçe gündemi birazcık daha yoğun olduğu için ister istemez hazır bu kadar sıcağı sıcağına Aziz Bey'in de konuşması olduğu için bu konuyla birazcık da giriş yapmak istedim ki kişisel görüşlerimi aktaracağım. Bir yaklaşık bir 35-40 dakikamız olacak. Burada biraz daha Fenerbahçe ve Galatasaray endeksinde konuşacağım. Çünkü programımızın ikinci saatinde değerli konuklarımızla beraber Beşiktaş ve Trabzonspor üzerine, aslında biraz Salah gündemi üzerine bir sohbet planladım. Bu yaklaşık önümüzdeki bir 30 dakika, 35 dakika civarında biraz Fenerbahçe, biraz Galatasaray, biraz da aslında Avrupa'da ne oluyor, transfer pazarında takımlar ne şekilde bir yön almaya başladı üzerinden böyle karma bir program sizler için tasarladığımı söyleyeyim. Her yayınımda da söylediğim gibi, yani şu anda bu transfer döneminde bile abi en doğru işleri Trabzonspor yapıyor ya. Şu anda önümdeki bir spor kanalında öyle bir içerik gördüm. Abi hakikaten öyle ya. Ya bilmiyorum, hakikaten Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta örnek alınabileceği bir model değil bu kulüplerin, ama Trabzonspor örnek alınmalı. Yani şey gösterilir ya, bir Anadolu takımı bir tane büyük kulübü örnek alacaksa abi Trabzonspor örnek alsın yani. Bilmiyorum, benim aşırı hoşuma gidiyor. Yapılan işler çok değerli buluyorum. O transferlerin belli bir bütçe ve bütçeyi çok iyi yöneterek, başındaki hocası hedefleri çok net bir şekilde çizerek ilerleten bir süreci var. Belki bir Trabzonsporlu her zaman tabii ki şampiyonluk gibi cümleler kuracak. Bir taraftar zaten şampiyonluk gibi cümleler kuracak, ama bilmiyorum yani, çok değerli bir iş var orada ya. Hakikaten ya Fatih Tekke'ye yani şapka çıkarıyorum, alkışlamak istiyorum yani. Öyle bir yönetim, takım yönetimi sergiliyor ki ben Sayın Ertuğrul Doğan'ın da, ben tabii ki evvelinde pek fazla tanıdığım bir isim değildi, ama tabii ki Trabzonspor Başkanı olduğu zaman benim de biraz araştırıp tanıdığım bir isim haline geldi kendisi. Ya aşırı saygı duyuyorum yaptığı işe, hakikaten yani tek kelimeyle bravo abi diyecek hiçbir şey yok. Fenerbahçe'yi konuşmaya devam edelim. Arada bir Trabzonspor'la ilgili bir spor kanalında bir tane görsel gelince ben de birazcık Trabzonspor'dan bahsetmek istedim. Bu arada 0212 273 10'u da hatırlatalım. Seve seve mesajlarınızı da gönderebilirsiniz. Desteğinizi bekleriz. Bütün dinleyicilerimiz zaten sağ olsunlar. Her zaman bizleri dinliyorlar, bizleri tercih ediyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve şeyi çok seviyorum dinleyicide ya. Ya mesela iyi hoş tamam, biz de bir şeyler biliyoruz, bir şeyler konuşuyoruz tabii ki, burada işimizi yapıyoruz, ama abi zaman zaman böyle çok hata yaptığımız günler oluyor veyahut da işte bir gündemi o saniye takip edememiş oluyoruz. Hakikaten çok teşekkür ederim. Yani en hoşuma giden şey hem eleştirilmek hem de aynı zamanda sizlerin böyle katkı verip işte Cano bak o şöyle değil de hani şöyle bir haber de var. Bak istiyorsan şunu al, haberi falan yolluyorsunuz ya. Hakikaten bu çok değerli bir iş. Yani bizim yaptığımız bu radyoda, bu radyoculuk yayınlarında emin olun ki o mesajların çok çok güzel bir katkısı var ve bizlerin de yayının kalitesini arttırdığını da kesinlikle söyleyebilirim. Yani yoksa herkes futbolu çok çok iyi biliyor. Herkes zaten belli bir şekilde sohbet de edebilir, ama yani sizlerin yazdığı bu kadar değerli mesajlarla beraber bizler de bir şekilde yeşeriyoruz. Bizler de daha nitelikli ve daha güzel yayınlar yapabiliyoruz. Bunu da aktarmış olalım. Şöyle bakıyorum ki saat yaklaşık bir 25 dakika sonra konuklarımız olacak, ama bir konuğumuz daha olacaktı aslında, bir sürpriz bir konuk ayarlamıştım. Kendisi sanırım evet yokmuş, olsun. Bir Galatasaray yorumcumuzu alacaktım Fenerbahçe konusunun sonrasında. Bir Galatasaray hakkında birazcık aslında belli şeyleri konuşuruz. Galatasaray kadrosunu birazcık daha kendi kafamızda şekillendirmeye çalışırız gibi bir düşüncem oluşmuştu. Şöyle bakalım, ama Fenerbahçe gündemimiz de devam ediyor. Bir arada Trabzonspor bir arkadaşım mesaj attı bu arada. Arada Trabzonspor'a bir övgü yapmak istedim kendi adıma, bilmiyorum. Yani çok az övüldüğünü düşünüyorum bu işin. Ya hala daha hani o spor kanalına bakıyorum, böyle bir gözümün ucu öyle bakıyor, ama hakikaten çok az övüldüğünü düşünüyorum bu işin. Yani sadece işte başarıyla bilmem neyle belli işler övülüyor ya. Yani belli takımlarda diyelim. Bu takımın başka övülecek tarafı olduğunu

düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosunda eğer şayet bilmiyorum, herkesin kendine göre çok fazla düşüncesi var ama 24 tane yabancı olan bir kadrodan bahsediyoruz. Ben olsam bu etapta ne yapardım? Yani santraforun ben de gelmesi gerektiğini düşünüyorum ama hepimize göre bir plan var. Her zaman konuklarımıza bu soruları sordum. Bugün de ben cevaplayayım istiyorum. Yani bugün de birazcık böyle serbest çağrışım gibi birazcık hem kendim konuşuyorum hem sizlerin mesajlarını da tabii ki biz bir süre sonra alacağım ama ya şöyle söylemek istiyorum. Şimdi Fenerbahçe kadrosunda açıkçası eğer elde bir imkan varsa ben Ederson'dan çıkardım. Bak, kaleden başlayacağım. Oradan forvete kadar gideceğim. Yani bilmiyorum, bu kadar maliyetli bir kaleci anlıyorum. Böyle bir kişinin kazanılmaya çalışılma fikrini de anlıyorum. Ama taraftar bir oyuncuyla bir kere kanlı bıçaklı olursa o iş sürer, devam eder. Yani sezonun belli bir evresinde belli bir kriz olursa onu yönetmek çok daha zor olur diye düşündüğüm için de açıkçası ben çıkılabiliyorsa Ederson ve Livako işten çıkardım. Yani Fenerbahçe'nin kalesini Mert mi koruyacak, Fenerbahçe'nin kalesini Tarık Çetin mi koruyacak şeklinde tabii ki soracaklar da vardır. Ya açıkçası bir transferde yerli bir transfer yapabilirsiniz. Yani zaten Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından şunu anladık. Fenerbahçe kulübünün zaten bir şekilde transfer yapmak isterse parası oluyor. Limitte de yer oluyor. Yani Ederson'dan çıktığınız zaman da zaten çok net bir şekilde aşırı bir limit boşluğu açılıyor. O yüzden ben kesinlikle iki yabancı kaleciden de çıkardım. Berke olabilir, Altay olabilir ki Altay nasıl olacak abi diyecekler vardır ama olabilir abi, yani yerli işte kural var, o yüzden kurala göre hangi Türk kaleci oluyorsa bir tanesi olabilir gibi yorumlayayım kendi adıma. Savunma hattına bakıldığı zaman ben Semedo'dan kesin çıkardım. Semedo hakkında şöyle bir yorumum var, belli bir maç izliyorum kendi adıma diyorum ki abi o adam çok iyi oyuncu ya diyorum falan ama sürdürülebilir değil. Yani bu kadar tecrübeli bir adam, 30 küsur yaşlarında herhalde Semedo değil mi, bakacağım, kontrol edeceğim, hatalı bir cümle kurmak istemiyorum çünkü kaçmış, 32 yaşındaymış. Abi bu kadar tecrübeli, aslında hala da fit, gayet özverili de bir insan, hatta bence sağ dışı karakteri de çok çok iyi olan bir adamdan bahsediyoruz. Soyunma odasında özel bir adam, kabul edebilirim ama ben performans istikrarı göremedim abi Semedo'da. Yani bilmiyorum, bir gün bakıyorum çok beğeniyorum adamı, bir gün de bakıyorum abi çok diz adam, yani yavan adam gibi geliyor. Güncel formundan bahsediyorum, o yüzden ben Semedo'dan da çıkardım. Şöyle bakıyorum, Ake zaten kalacak, bir yabancı. Skriniar iki yabancı. Diğer yabancıları konuşmaya devam edelim. Archie Brown'da 3 diyelim, o 21 kontenjanında adam. Ki Archie Brown'dan da bu arada hoca zaten çıkmak istediğini bence çok net belli etti. İki maçta da 0 dakika süre aldı adam. O yüzden onu da yollayalım bari. Archie'yi de yollayalım. Peki. Archie Brown'u da yollardım. BK'yı da yollardım. Mimovic'i de yollardım. Omar Fayed'i de yollardım. Osterwolde'ye geleceğim. Osterwolde'yi tutardım. Yani birçok kişi burada benim karşımda yani farklı düşünce yapısına da sahip olabilir. Kesinlikle kabul edebilirim. Ya gelmiyor abi belli ki teklif. Yani hep konuşuluyor abi. Gelse 20-22 bandında bir şey Fenerbahçe satacak zaten. Ama gelmiyor abi. Ya Osterwolde'yi de gidip de 12-13 milyon euroya satmayın abi. Ki bence gerçekten potansiyeli olan da bir adam. Ya bilmiyorum. Fenerbahçe'de hem bu kadar fazla yıllardır bir stoperde sürekli bir sakatlık problemi varken böyle bir hamlenin yapılmasını dahi ben ya da düşünülmesini dahi doğru bulmuyorum. Kesin kalmalı. Yani sol bekte birinci oyuncunuz şu anda, oynuyor kulüpte zaten. Sol bekte hakikaten şu anda o oynuyor yani. Ve yedeğinde tuttuğunuz oyuncu da U23 kontenjanında size aslında alan açabilen bir adamdan bahsediyoruz. Bir sakatlığı yok, bir durumu yok. Osterwolde oynuyor. Yani o yüzden bu kadar bence değerli bir oyuncuyu Fenerbahçe'nin değersizleştirerek kaybetmemesi gerektiğine inanıyorum. O yüzden 3. yabancı oyuncum da Osterwolde var benim kafamdaki düşüncede. Orta sahalara geçeceğim. Tabii ki orta sahalara geçtiğimiz vakitte Matteo Guendouzi zaten kalıyor, 4 oldu. Anderson Talisca bence kalmalı, 5. Onun haricinde N'Golo Kante 6. Sofyan Amrabat zaten çıkılacak. Fred benim şahsen çok beğendiğim, futbolunu izlediğim zaman bir futbolcu olmasına rağmen orada da artık yani taraftar öyle bir hal aldı ki Fenerbahçe stadyumunda da.

Fenerbahçe'nin sosyal medyasında da Fred ne yaparsa yapsın hiçbir şekilde zaten takdir görmeyecek. O yüzden de yani böyle bir ortamda taraftarla oyuncunun artık bir bağ kuramadığı bir ortamda oyuncudan çıkılması gerekiyor. Her ne kadar çok değerli işler yapılsa da, ki ben Fred'i aşırı beğenirim. Hala daha beğeniyorum bu arada. Gornik maçlarında mesela ilk maçta ben aşırı beğenmiştim Fred'i, ama yani hiç kimse mesela adamın hani üzerine pozitif bir yorum yapmadı. Neden? Çünkü o kadar fazla yabancı var ki, o da gitsin abi falan diye bütün sosyal medya bu şu anda Fred gitsin diye çalkalanıyor yani. Ama Gornik maçında ilk 90 dakika müthiş iş yaptı. 90. dakika 90+2 gibi basın tribündeyim. Bir baktım şöyle bir orada Feneryum tribünü var. Sağa sola baktım şöyle. Abi Fred bir tane pas hatası yaptı ama 90+2 falan yani. Maçta 1-0 önde zaten rakibin gelecek hali yok. İlk maçtan bahsediyorum, ikinci maç değil. Abi bir ıslık geldi oyuncuya, ben anlamadım yani. Hani adam bu kadar iyi futbol oynadığı maçın 90. dakikasında taraftarın o kadar tahammülü kalmadığı bir nokta varsa Fred'le alakalı, yani oyuncunun da burada kalması sağlıklı bir şey değil. Evet, İsmail Hoca tabii ki açıklıyor, diyor ki oyuncu bizim çok değerli oyuncumuz, ben bu oyuncuyla çalışmak istiyorum diyor ve tabii ki forma şansı da veriyor, ama ya ister istemez artık sadece nasıl diyelim, bu iş profesyonellerle tabii ki yönetilmeli, ama fikri, tribünün fikri veyahut da taraftarın da fikri artık çok önemseniyor. Bütün camialarda da önemsenmek durumunda kalıyor. Çünkü çok büyük bir etkisi var sosyal medyanın bu real futbolla şu anda. Aşırı büyük bir etkisi var. O yüzden de yani Fred'in artık bir şeyler daha gösterebileceğini düşünemiyorum. Yani maalesef ki düşünemiyorum ki ben. Belki de Gornik maçının ilk maçında en çok beğendiğim, yani izledim çıplak gözle maçı izledim, en çok beğendiğim oyuncuydu, ama taraftarın bile bir pas hatasına tahammülü kalmadıysa diyecek hiçbir şey yok abi. O zaman göndermeniz gerekiyor ki tekrardan aslında Fenerbahçe'nin yabancılarını elemine etmeye çalıştığımız bir program yapmaya çalışıyoruz. Şu anda sabitimiz Ake var 1, Osterwolde var 2, Skriniar var 3. Diğerlerini gönderdik bu arada savunma hattında. Radyolarını yeni açanlar için kalecileri de gönderdik. Orta hatta Genduzi var 4. Fred var 5. Fred yok. Genduzi var 4. Talisca var 5. Kante var 6. Şimdi ileri hatta geliyoruz. Asensio'yu sayalım. Hadi 7 oldu. Greenwood 8. Şu anda 8'iz. Vedat Muriç var 9. Çözdük işi ya. Çözdük. Yani zaten Dorgeles'te de U23. Onu da bir tane U23'e yazdık. Bence Şerif kiralanmalı bu arada. Yani bilmiyorum, Şerif'ten yararlanalım diyen, işte U23 abi oynar falan diyen var. Ben aşırı iyi bir futbolcu olacağını düşünüyorum Şerif'in bu arada. Aşırı bütün hani bizim ülkemizde hiç hakkı teslim edilmeyen bir oyuncu olduğunun da kanısındayım, bilmiyorum. Yani çok şey vaat ediyor. Oynaması gerekiyor abi. Ve Fenerbahçe formasıyla biz Sidiki Şerif'i gördüğümüz vakitte yani yine orada taraftar homurdanacak. Yine işte spor kamuoyunda yetmez bu abi falan filan denecek. Hiç gerek yok. Böyle bir değersizleştirmeye de gerek yok. Abi oynayacağı bir yere lütfen kirayı verin. Hani hakikaten bir futbol sever olarak her şeyin başında Sidiki Şerif gibi bu tip gerçekten genç ve kıymetli futbolcuların yedek kulübesinde ya da forma giydiği vakitte taraftardan destek almayacağı bir raddeye geldiyse bu iş, lütfen kiraya verin. Ya bu çok değerli bir adam ve hepimiz göreceğiz. Yani yaklaşık böyle 25 yaşında bu adamın bambaşka bir kulüpte yine çok yüksek bir bedele satıldığını da göreceğiz. Ve Fenerbahçe'nin bu değeri değersizleştirmemesi gerektiğinin bir kez daha altını çizmek istiyorum. Çünkü gördük. Hepimiz gördük. Yani ya bilmiyorum. Herkes tamam Şerif'le olmaz zaten. Fenerbahçe forveti Şerif midir diyecek. Kabul. Ona da bir lafım yok ama abi bu o adam 19 yaşında ve bu kadar güçlü, bu kadar patlayıcılığı varken ve bu kadar ham bir adamken, yani hepimiz futbolu biliyoruz abi, burada hani kimseye futbol dersi verecek de bir adam değilim. Ders almak da isterim, öğrenmek de isterim daha iyi bilen abilerimizden, kardeşlerimizden. Ama yani ben bilmiyorum, benim görüşüme göre Sidiki Şerif hakikaten özel bir cevher ve mutlaka oynayacağı bir yere. Mutlaka yani. Bilmiyorum, bu konuda biraz hassasım. Genç oyuncuların özellikle genç oyunculara bile bir homurdanma varsa bir tribünde ya da bir stadyumda, ki stadyumun bütün tribünleri artık tek bir ses
parolasıyla yönetiliyorsa Fenerbahçe'de normal şartlarda bunun söyleniyor ki telsiz konulduğu da söyleniyor. Yani böyle bir durumda ister istemez tabii ki insan da bekliyor ki tribünlerden destek, yani 19 yaşında bir oyuncunun bile üzerine tribün acımasızsa buna da kabul edemiyorum. Ki bu konular sadece Fenerbahçe'de yok, Galatasaray'da da var bu konular. Onu da gittim yerinde deneyimledim. Beşiktaş'ta geçen sezon taraftarın az olması, yani stadyuma gelen taraftarın az olması bence Serdar Aldalı mesela çok orada taraftara aslında kapalı tribününde o zammı yaparken bunu göstermeye çalıştı. Taraftardan bir aslında isyanını gösterdi. Yani bence sadece evet hani her işte bir sıkıntı var ama taraftarların da açıkçası lütfen ve lütfen, ben de bir takımın taraftarıyım tabii ki, abi çeki düzen vermemiz gerekiyor kendimize. Yani o stadyuma gidiyorsak da birazcık, yani lütfen abi lütfen, yani gerçekten bilmiyorum ve çok sinirleniyorum ve şey hakkı bilmiyorum. Kimisi bunun çok tam tersini iddia ediyor. Ona da saygı duyuyorum ama abi parayı verdim. Ben bu kulüp için emek harcadım. Oraya gittim. İstediğimde yaparım. Böyle bir düşünce var. Ya bunu destekleyen bir düşünce var ve ben bunu şöyle kabul edemiyorum. O zaman hani ben de mesela atıyorum her şeyin parasını vereyim, parayı verdim. O zaman hani hiçbir etik, hiçbir değere saygı duymadan istediğimi yapayım. Yok abi öyle bir iş. O zaman kaos çıkar zaten. Abi tribünde de insanların ahenkli olması gerekiyor. Tribünde de insanların belli başlı değerlere saygı göstermesi gerektiğine inanıyorum. Yani bu saygı göstermek de demek şey demek değil. Siz anlıyorsunuz demek istediğimi ama hakikaten hani biz taraftarların da kendimize çeki düzen vermesi gerektiğinin bir kere daha altını çizmek istiyorum. Yani hep eleştiriyoruz tamam ama biraz da kendimizi eleştiririz abi. Biraz da taraftarı eleştireceğiz, biraz da kendimizi eleştireceğiz. Fenerbahçe tribünüyle aslında konuyu açmış olduk ama bu sadece Fenerbahçe ile ilgili bir konu değil. Galatasaray'da da mesela bazen çok haksız yere bazı oyuncular öyle bir eleştiriliyor ki ben inanamıyorum yani. İnanamıyorum yani, bu kadar yani bana artık hani iş alay etmek gibi geliyor artık. Yani belli bir noktadan sonra yani Galatasaray'da adam 3 sene arka arkaya şampiyon olmuş. 4. sene içerisinde bir adam oyundan çıkarken ki Galatasaray camiasının evladı Yunus Akgün'ü. Abi nasıl ıslıklayabiliyorsun ki mesela? Ya nasıl ıslıklıyorsun abi? Ben inanamıyorum yani. Yani ne cüret abi, ne cüret. Yani Yunus Akgün gibi adamın nasıl ıslıklanabildiğini ben inanamıyorum yani mesela. Ya Sidik Şerif için de hakeza aynı şeyi söylüyorum. Ya 19 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz abi. Yani onun da ıslıklanmaması gerektiğini inanıyorum. Veyahut da Beşiktaş için geçen sene için bir denklem kurmayacağım. Çünkü geçtiğimiz sezon iki kere Beşiktaş maçına gitme şansım oldu. Abi boştu abi tribün. Yani iki tane maçta doluyordu. Yani Serdal Adalı da haklı yani. Beşiktaş tribünü de hakikaten normal şartlarda belki de en kalabalık olduğu ortamda en iyi atmosferi yapan takım belki Beşiktaş ama abi boştu yani. Dolması gerekiyor. Kesinlikle dolmalı da. Bu konuda da ne yapılıyorsa yapılsın. Yani başkanlar zaten bu görev için zaten belli yöneticiler atıyorlar. Ve demek ki geçtiğimiz sezon Serdal Adalı'nın yöneticisi bence başarısızdı. Burada başka bir şey diyemem. Taraftar gelmeyebilir. O kendi hür iradesi. İlla gelecek diye bir durum yok. Ama sen onu oraya getirtmeye başaramıyorsan o zaman senin yöneticin başarısız abi. Yani tamam taraftarı da birazcık suçladık ama biraz da yönetici suçlayalım. Herkese eleştiriyoruz, eleştirmeye de devam edeceğiz. Şaka bir yana. Hafif bir ara verelim, biraz soluklanalım. Biraz celallendik programın ilk bölümünde ama dinleyici mesajlarını ikinci bölümde almaya başlayacağım. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz da mesajlarla devam edelim. Hatta Mehmet Bey ya çok enteresan adamsınız harbi. Sevgilerimi öncelikle iletmek isterim. Can selam, iyi yayınlar. Bu ne şiddet, bu ne celal demiş. Ya bilmiyorum ya, biraz da hep tabii ki değerli konuklarımıza sorular soruyorum. Biraz böyle programın ilk bölümünde serbest çağrışım gibi kendi içimdeki belli başlı hazmedemediğim diyeyim. Ya da öyle demek de yanlış olacak ama kabul edemediğim durumlardan bahsetmek istedim. Yani hep mesela sallıyorum işte kulüp yöneticisine, hakeme, işte bazı futbolculara itiraz ediyoruz ama hiç dönüp de kendimize bakmıyoruz. Yani biz taraftarlar olarak, biraz da taraftarlara ben açıkçası herkes eleştiriliyor ya, biraz da taraftara sallamak istedim. Yani sonuçta işimiz eleştirmek, işimiz belli şeyleri değerlendirmek, işimiz sohbet etmek sizlerle beraber. Yani futbol üzerine diyaloglar kurmak aslında. O yüzden de yani
doğrusunu söylemek gerekirse biraz da dönüp tabii kendimize de bir bakalım istedim programın ilk bölümünde. İyi

taraflarını konuşmadım. Yani taraftarların, tabii ki herkesi genelleyerek bunu söylemiyorum ama böyle bir şey çığ gibi büyüyor. Yani bu ıslık hikayesi, bir oyuncuyu değersizleştirme hikayesi, bunlar çığ gibi sürekli

söyledim gibi bir şey oldu ama tabii ki öyle bir şey yok. Neyse, şaka bir yana dönelim. Dinleyicilerimizin tabii ki çok değerli mesajları var. Bakıyorum, Yunus Bey yazmış. Yunus Emre Tan yazmış. Selamlarımızı gönderelim kendisine. Abi, dün Fenerbahçe'nin kongresini izledim. Hayal kırıklığına uğradım demiş. Herkes belli başlı kendini, yani böyle bir ego peşinde olduğunu iddia etmiş dinleyicimiz. Sayın Aziz Yıldırım hakkında da eski üslupla demiş, Galatasaray'ın eski üslupla olduğunu vurgulamış Sayın Aziz Yıldırım'ın ve Galatasaray'ın da düşüş yaşamadığı sürece Fenerbahçe'nin de başarılı olamayacağını iddia etmiş. Yani bilmiyorum, eğer şu anda bir herhangi bir insanın Fenerbahçe başkanlık koltuğunda oturduğunu varsayalım, yani herhangi bir insan olsun, Sayın Aziz Yıldırım'dan bahsetmeyelim, herhangi bir insan da şu anda Fenerbahçe başkanlık koltuğunda oturduğu vakitte ne kadar kulübü başarılı bir hale getirebilir? Bence soru işareti. Yani aslında ben yine de söyleyeyim, Sayın Aziz Yıldırım'ın, ben kongresini beğendim, bilmiyorum. Birçok şeyi eleştirdim. Sayın Aziz Yıldırım'ın da tabii ki eleştirebileceğimiz birçok tarafı da belki de vardır ama sadece kongre nezdinde yaklaşık böyle 1 saat 15 dakika, 1 saat 20 dakika civarı olması lazım konuşmasının. Ben orada gerçekten aslında belli insanları kaynaştırmaya çalışan ve hakikaten belli şeyleri netliğe kavuşturmaya çalışan bir adam gördüm. O yüzden de yani o kongre nezdinde ya da o açıklama nezdinde benim eleştireceğim çok bir taraf yok. Onu söyleyeyim en azından. Kendi adıma böyle düşünüyorum. Ama tabii ki herkesin yorumu bambaşka da olabilir. Sayın Aziz Yıldırım'ın da bence çok başarısız açıklamaları da olmuştur. Mutlaka da olacaktır da hatta. Ama bu kongre nezdinde ben başkanın doğru bir iletişim stratejisi gösterdiğini düşünüyorum. Kendi adıma böyle. Sizin tabii ki yani Galatasaray düşüş yaşamasa Fenerbahçe'nin başarılı olma şansını düşük görmenizin sebebini de çok çok net bir şekilde anlayabiliyorum ki bence de öyle bu arada. Yani Galatasaray şu anda mevcut kadrosuyla transfer yapmamış, yaprak kımıldamamış, yani Ugeçukwu'yu saymayalım ama böyle bir takımın bile ve transfer yapmadığını da varsayalım, bence yine de şampiyonun birinci favorisi Galatasaray olur. Veyahut da Beşiktaş'a Salah'a yazdık ya da Trabzonspor'a yazdık. Kime gelirse gelsin yine birinci favori Galatasaray olacak. Yani sene başındaki birinci favorinin Galatasaray olacağını hepimiz de bence bilmemiz gerekiyor. Ve bu çok net yani. Ne kadar transfer yaparsanız yapın, yani transfer şampiyonu olmak sizi şampiyon yapmıyor. Bu da çok net. Yani bunu da bir kez daha vurgulamak isterim. Peki, dinleyici mesajlarımıza dönelim. Biraz daha üzerinden konuşalım. Özcan Bey yazmış. Doğru söylüyor olabilirsiniz ama hocanın sisteminde Fred de Asensio da Kerem de yeni transferlerimiz Greenwood da sanki oynatmama üzerine kurulmuş gibi bir cümle kurmuşsunuz. Bu sefer de biz futbolculara protesto yapıyoruz. Asıl mesele 99 puanla başarılıyım diyen hoca aynı sistemi kaybetti. Aynı sistemle şampiyonluğu kaybetti. Ve sistemi tekrardan aynı şekilde farklı oyuncularla yapmaya çalışacak şimdi de bakalım demişsiniz. Fena bir bakış açısı değil. Kötü bir bakış açısı değil bu arada. Ben bayağı saygı duydum yorumunuza. Yani İsmail Hoca nezdinde normal şartlarda belki çok daha ılımlı veyahut da daha dostane gibi açıklamalarda bulunmak isterdim ama abi Gornik maçlarında ben herhangi bir oyuncuya da bir eleştiri yapmak istemiyorum. Yani çok fazla oyuncu eleştirildi. İşte sürekli bir şeyler eleştirdi ama yani Gornik maçlarının kesinlikle bu kadar kötü futbol oynamasının sebebi, yani bu kadar iyi oyuncunuz varken, bu kadar aslında 43 kişilik, hatta şöyle bir tabir hep kullanıyorum, bir daha kullanacağım, yemekhaneye oyuncuların sığamayacağı bu ortamda bu kadar elinizde malzeme varken abi bir şey gösterin. Yani o kadar eksikli, o kadar sıkıntılı Beşiktaş takımı bize iki maçta da çok iyi şeyler gösterdi. Skor önemli değil abi. Oyun olarak bize çok iyi şeyler gösterdi ve biz bir şeyleri hayal edebilir hale geldik. Yani biz de sonuçta bu işi izlemek bizim işimiz ve bunun üzerine yorum yapmak. Ve ben Beşiktaş'ı izlerken bir futbol sever olarak keyif aldım ama Gornik maçlarında Fenerbahçe'yi izlerken abi alamadık keyif. Hani keyifli bir oyun yoktu. Ve Fenerbahçe kadrosu neredeyse tam, yani bir iki tane daha takviye gelecek, işte forvet gelecek deniyor vesaire vesaire. O yüzden hocanın

0: şu anda esasında eleştirilmemesini veyahut da bu konuda böyle sakin kalınmasını ben de doğru bulmuyorum. Hoca da eleştirilmeli. Her şey eleştirilmeli abi. Yani bu çok net, çok açık. Sayın İsmail Kartal'ın da gerçekten belli başlı şeylerde kendini mutlaka geliştirmesi gerektiğini de düşünüyorum. Haklısınız yani. Haklısınız. Neyse, çok fazla Fenerbahçe programına çevirmiş gibi olduk. Biraz da Galatasaray konuşalım. Biraz da Galatasaray'ı konuşalım. Biraz da Galatasaray derinliklerini konuşalım. Galatasaray kadrosunun üzerinden tabii ki belli başlı planlar olacağı çok açık. Yani Nelson'un gitmesi konuşuluyor. İşte aslında bir tane aslında yabancı transfer yapabilme kotasının olduğu söyleniyor, iddia ediliyor diyelim. Orta sahada ister istemez Gabriel Sara'dan eğer 25-30 bandına çıkılabiliyorsa Reinders de konuşuluyor, ama onu bir köşeye bırakarak biraz daha hani ön hatta bir tane esasında yabancı, belki bir mega yıldız ismi sürekli konuşuluyor. Yani Galatasaray'ın burada bence izlediği yolu ben mantıklı buluyorum. Yani biraz da transferde gecikmesini de bayağı da tolere edilebilir bulduğumu da bir kez daha vurgulamak isterim. Yani tabii ki daha erken bir transfer yapsa taraftar için, taraftarın sezon öncesinde maçsız dönemde taraftarı da biraz da işin içine çekmek adına güzel olabilir, ama kulüpler tabii ki bu şekilde yönetilmemeli ve ya kesinlikle bir plan var, belli ki var. Can Uzun aslında alınmak isteniyor, kesin belli, ama Eintracht Frankfurt da her şeyin farkında. İşte yabancı kotası vesaire vesaire ve yani oyuncudan ister istemez bence haddinden fazla bir bonservis isteği olduğunu da Can Uzun nezdinde görüyoruz. Ve Galatasaray camiasının da biraz elini kolunu bu tabii ki 10+4 kuralındaki bu forvet arkasına alacağı ya da ön hatta diyelim. Çünkü biraz daha genelde Okan Hoca'nın kanat orijinli yabancı bir 10 numara aradığını anlıyorum. Çünkü basında yazılan isimler konusunda yani sadece bu profile uymayan tek adam Bruno Fernandes ki o gelirse zaten belki de oyun farklı bir şeye evrilir, ama gelsin gelmesin o bambaşka bir konu, o çok uzun bir konu, ama yine de şunu söylemek isterim. Mesela Enciso ismi konuşuluyor. Enciso harika bir hamle olur. Yani bu kadar aslında sahada, yani şunu söyleyelim, Paraguay milli takımında en son yani çıplak gözle de izledik adamı. Yani bir kere topu çok zor kaybedebilen bir oyuncu. Bu çok önemli. Ve aynı zamanda aşırı derin blok bir takımda bile topu ileride bir şekilde tutmayı başarabilen enteresan bir adam olduğunu düşünüyorum. Ve Galatasaray'da bu kanat karakterli, işte Mertens gibi, Yunus Akgün gibi aslında 10 numarada kullanılan bu profilde gerçekten çok iyi izlenip, hakikaten iyi analiz edilip alınmaya çalışılacak bir adam olarak görüyorum. Ama mesela işte Enciso geldiği vakitte işte Bruno Fernandes diyordunuz, Enciso geldi. İşte bu çok kötü. Aslında Galatasaray'ın ihtiyacı olan şey, bana da göre, yani Okan Hoca'nın çünkü belli bir sistemi var, belli bir sistematiği var ve biz de izlediğimiz zaman Okan Hoca'nın ne istediğini artık anlayabiliyoruz. Çünkü 4 senedir arka arkaya gelen bir başarı var ve bu başarı yolunda Okan Hoca'nın neyi aradığını, neyi talep ettiğini oyuncu seçimlerinde ben çok net bir şekilde görebiliyorum. Ve burada bence tabii ki bir Bruno Fernandes olursa Okan Hoca da tamam, ben öyle yapıyordum ama bu sefer de böyle yaparız diyebilecek kadar bence yeniliğe açık diyelim. Ama Enciso da bence Okan Hoca'yı çok mutlu eder. Yani Galatasaray taraftarını belki ilk transfer ettiği zaman, transfer olunduğu zaman belki mutlu etmeyebilir, ama futbol anlamında oynatmak istediği hocanın futbol anlamında Enciso'nun 10 numara bölgesinde dribling kabiliyetiyle de zaman zaman sürekli topu ayağında talep etmemesiyle de beraber bence değerli bir iş olabileceğini düşünüyorum. Ki oyuncuyu tabii ki İngiltere pazarında da izleme şansımız çok fazla oldu, ama en son tabii ki güncel izlediğim Paraguay milli takımındaydı ki o takımda belki de Gustavo Alfaro'nun önderliğinde çok çok büyük başarıya gitmişti. Aması da şuydu: kötü bir futbolla, anti bir futbolla veyahut da göze hoş gelmeyen bir futbolla oynayan bir takımdı demiş olalım. Şöyle bakalım, biraz daha mesajlara gidelim ya. Galatasaray konuşuyoruz, Fenerbahçe konuşuyoruz. İkinci saatte Beşiktaş ve Trabzonspor tarafına geçeceğiz. Dursun Başkan, Sayın Dursun Özbek çok stratejik ilerliyor. İhtiyaç olan mevkileri çok çok iyi biliyor demiş. 23 yaş altı sol kanatta bir yıldızı almak istiyor diye anlıyorum. Barış Alper'i forvet yediği demişsiniz. Sol stoper 23 yaş altı almayı düşünüyor. Bence bu tip 2-3 tane hamle, ikisi de yıldız olsa iyi gibi bir yorum yapmışsınız. Olabilir. Yani çok fazla bir şey değiştirmek zaten iyi bir şey değil. Yani çok fazla değişen takımlar demek ki geçtiğimiz sezon başarısızdır. Ya da arka arkaya 10 sene Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştır falan diyelim ama yani ya çok çok doymuşlukla kadroyu çok fazla değiştirebilirsiniz veyahut da ya da çok başarısız olursanız değiştirmelisiniz. Onun dışında böyle bir radikal değişikliğe zaten Galatasaray'ın gitmesine de gerek yok. Bunun da bence taraftar da farkında bu arada. Hani bu sadece yeni bir şey değil. Herkes bunun farkında. Ama Galatasaray taraftarı da şu anda hele hele böyle Galatasaray'da ön eleme oynamıyor sonuç olarak. Maç yok ya. Abi transferden dolayı abi adam Galatasaray taraftarı özledi takımını. Özlediği için de ister istemez yazın transfer duymak istiyor. Duyamıyordu şu anda adam akıllı. Ve o yüzden de aslında bence haddinden çok daha fazla eleştiriliyor bu konu. Ben çok saygı duyuyorum. Tabii ki yapılabilse çok daha iyi olur. O bambaşka bir şey işte kampa yetişti oyuncu. Tabii ki bunlar çok daha önemli şeyler. Ama mantıklı bir açıklaması var. Yani burada böyle bir mantıksızlık görmüyorum Sayın Dursun Özbey'in. Ve tabii ki futbol şubenin karar alıcılarındaki bir mantıksızlık görmediğimi de bir kez daha vurgulamak isterim. Valla Galatasaray takımında Enciso ismini biraz konuştum. Bruno Fernandes tabii ki bir iddia. O zaman oyun değişmesi gerekecek tabii ki. Ama Osimhen'e çok yarayabilir bu arada Bruno Fernandes. Yani enteresan bir ikili olabilirler diye düşünüyorum. Çünkü şunu da hatırlayalım. Barış ve Yunus gibi iki tane de çok değerli adam var yani. Ve bu iki değerli adam da hani her şeyi geçtim hani yetenek bilmem ne falan her şeyi geçtim abi özverili insanlar. Ve Galatasaray kulübünde belli başlı dilimlerde ne kadar ıslıklansın bu iki isimde. Gerçekten yani tekrardan iş ahlakı yüksek adamlar olduğunu anlıyoruz ve işine geri dönebildiğinden dolayı yani bence çok saygıyı hak eden iki tane isim olduğunu düşünüyorum. Ve haklarının da yeterince teslim edilmediğini düşünüyorum. Evet, Barış Alper konusunda benim de çok fazla isyanlarım oluyor. Yunus'u ben çok fazla överim genelde bilmiyorum. O tarz futbolcu sevdiğim için o da benim yorumum olsun ama yani Barış da yani şu anda mesela hayal edelim Galatasaray tribünündesiniz. Bir tane maç var ve maçta üretemiyorsunuz. Barış sizin için belli şeyleri üretmiş ve belli şekilde belki fizik gücüyle, hızıyla, belli bir driplingiyle belli bir şeyi kat edip kale önüne gidiyor ve o kadar saçma sapan bir vuruş yapıyor ki o zaman da eh be abi diyorsunuz. Hak veriyorum yani Barış konusundaki belli eleştirilere ama özverisini unutmayalım demek isterim. Yunus konusunda zaten benim gözümde şahane bir futbolcu ama yani birçok dinleyicinin ben çok daha ya da birçok dostumun da arkadaş ortamlarında Yunus'u çok eleştirmiyorum. Tanımıyorum bu arada yani Yunus Akgün'le bir tanışıklığım yok, bir arkadaşlığım da yok. Bunu da söyleyelim. Bunu da söylemek durumunda hissediyor insan çünkü işte arkadaşındır belki kolluyorsundur falan gibi iddialarda bulunabilir tabii ki dinleyen. Ama öyle bir tanışıklığım da yok. Sadece yani futbol tarzını, oyuna bakışını ve kafasında yani futbol IQ'sunu yüksek bir adam olduğunu düşünüyorum Yunus Akgün'ün. Zaten bilekler falan zaten kaliteli olduğu çok çok açık. Evet, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından biraz da aslında konuklarla devam edeceğiz. İlk bölümde, programın ilk saatinde biraz kendi başıma sohbet etmek istedim. Biraz dinleyici mesajı aldım. Hepsini de almadım. İkinci bölümde birazcık sakladım ki konuklarımıza güzel sorular, daha nitelikli sorular sorabileyim diye. Ya tabii ki gündem yayını yaptık ama biraz da şeyi konuşmak istedim. Yani içimde kalan, isyan etmek istediğim. Çünkü hep soru soran taraftayım ya. Biraz da konuşan tarafta olayım dedim. O yüzden de içimde kalanları sizlere paylaşmak istediğim bir saati geride bıraktınız. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki ilk bölümde ilk saatimizde daha doğrusu birazcık Galatasaray, birazcık Fenerbahçe konuştuk. Aslında biraz da serbest çağrışım gibi bir program oldu ama ikinci bölümde tabii ki çeşitli konuklarımız olacak. Bu şekilde tasarlamıştık programımızı ki Kemal Aydın bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
1: Merhaba, selamlar, iyi yayınlar, hoş bulduk.
0: Çok çok teşekkür ediyorum bu arada davetimizi kırmadığın ve geldiğin için bir kez
1: daha. Her zaman.
0: Abi tabii ki şu anda Trabzonspor denilince, hatta şu anda bir spor kanalında da bir altyazıda görüyorum. Abi Salah işi ne durumda? Salah durumu nedir? Yani gerçekten realistik bir transfer olarak mı görüyorsun? Ki birçok tabii ki kaynak böyle bir durumun olduğunu söylüyor. Hatta Trabzonspor

0: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın böyle bir girişiminin olmadığına dair açıklamalarının da ardından bir girişime böyle bir gitti mi Trabzonspor? Yani şu anda Salah aşamasında Trabzonspor ne konumda diye sormak istiyorum.
1: Sayın Başkan bir girişim yok demedi, bir anlaşma yok dedi.
0: Güzel.
1: oradan başlayayım. Sezon başında ya da geçen sene devre arasında veya bu sezonun sonunda önümüzdeki yıl Trabzonspor Salah'ı alma ihtimali olur deseydi buna herhalde yeryüzünde inanacak kimse yoktu diye tahmin ediyorum. önce mutlaka dinlenince şunu söyleyeyim. Evet, bu iş bir Galatasaray muamelinden Yakup Çınar'dan çıktı. Yakup ilk olarak bu durumu paylaştı.
2: Selam olsun kendisine.
1: Bu çok işi pazarız. Oldukça gizli götürdü. ben ıslak imza olmadan %100 diyemem. Futbol bu, her şey olabilir. Menajerler 1 milyon daha fazla para için her şeyi yapabilirler. Ama şunu söyleyebilirim herhalde. 99.9 seviyesinde şu anda Trabzonspor Salah ilişkisi 99.9 seviyesinde. Neredeyse bütün detaylar aşıldı. Yani iş sadece artık Salah oraya o ıslak imzayı attı andan itibaren Trabzonspor'un futbolcusu haline gelecek. Bu Beşiktaş'tan sekmesi, işte menajerle anlaşamaması, oradan bize gel, Trabzonspor'a gelmesi vesaire, bunların hepsini zaten süreç içerisinde herkes yaşadı ki şöyle ama. Mesela ben şu an 99.9 diyorum Trabzonspor Salah ilişkisine. Beşiktaş Salah ilişkisi de %99'du. Yani %99 iken döndü oradan. Yani Trabzonspor biraz daha öne geçti. 99.9 yaptı diye söyleyebilirim.
0: Çok güzel bir tabir bence.
1: 0.9 bir fark var yani. Yani bir iş nereden döndüyse gerçekten Beşiktaş almıştı Salah'ı.
0: Gerçekten öyle. Bütün istihbaratlar öyleydi. Hatta yani biz hakaretler işittik. Bunu daha önceden öğrendiğimiz veyahut da bunu iddia ettiğimiz ya da söylediğimiz bu durumda sonrasında birçok çok değerli konuklarım yayında anlattı böyle böyle şöyle şöyle diye üzerine hakaretler işittik. O yüzden de yani artık transferin ne kadar dinamik bir süreç olacağını ve olduğunu da hepimiz de biliyoruz. Kemal
1: ya
0: Hocam lütfen
1: devam edelim. Sen ne kadar tedbirli olduğumu biliyorsun bu konularda. Seninle olan yayınlarda sen de keza tedbirlisin. Çünkü bu çok kaygan bizim. Yani burada verdiğin haber bir saat içerisinde iptal olabilir. Yani futbol bu, menajer başka bir takım bulur, başka bir oyuncu. Hatta bunun en yakın önünde Lazio şey, Burak Yılmaz anlatıyor. Çin'e gittiği hikayeyi anlatıyor. Hatırlıyor musun? Ben diyor İngiltere'den bir takımla anlaşmıştım diyor. Ayıp olmasın diye Çinlilerin tekliflerini dinlemeye gittim diyor. Otele. Diyor ki rakamı duydum diye imzayı attım diyor. Hiç diğerlerine haber bile vermedin diyor. Mesela aslında İngiltere'ye gidecekken öbür taraftan gelen teklife gidiyor vesaire. Bu gibi şeyler çok fazla olabiliyor futbolda. Yani para kafa karıştırıyor, menajer kafa karıştırıyor. Şey de oluyor bu sefer. Hani teklif direktörü güven meselesi de var. Mesela Malinovski transferinde Trabzonspor teklif direktörü çok büyük etkisi var. Keza Marek Avşik transferinde o dönem işte Abdullah Avcı ile direkt görüşülmesinin etkisi olmuştu. Bunu Marek Avşik de söylemişti. Ama sen bir İngiltere Ligi uzmanısın. İngiltere Ligi'ni yakından takip ediyorsun. Bu sefer soruyu ben soracağım.
0: Lütfen.
1: Salah tüm İngiltere tarihinin en iyi 10 oyuncusundan birisi midir?
0: Kesin. %100. Yani tartışmasız abi yani. Ben
1: 5 oyuncusundan biri midir?
0: Kesin. Bence 5 oyuncusundan da bir tanesidir.
1: 3 oyuncusundan biri midir?
0: Düşünüyorum. Yani ilk 3'ü kafamda oluşturmaya çalışıyorum. Bence ilk 3'te de vardır ama 1 değildir diyorum.
1: Bir kim?
0: Bir ya bilmem, ben tabii Arsenal'li olduğum için Henry derim ama.
1: Ben de Henry derim bir de ya.
0: Evet.
1: Ben de
0: Henry derim. Ya Arsenal'li olduğum için ama yani biraz objektif bakamadım.
1: Ama ilk 5'e kesinlikle şüphesiz
0: kesin ilk 3
1: yani.
0: Bu arada bence bu arada. Kesin ilk 3.
1: Peki Türkiye'ye gelmiş en büyük 5 futbolcudan biri midir?
0: Şüphesiz.
1: 3?
0: 3'ü düşünüyorum. Kariyer olarak mı düşünmeliyiz bunu? Peki sayılar mı futbol? Yani bilmiyorum, çok fazla.
1: Burada
0: çok...
1: da hepsi için okey gibi şu anda bana. Hepsi de okey.
0: Ya 5 kesin. 3 çok tartışılır. Ya 1 değil. 1 yani bana göre Eto.
1: Ama şey tutarsız değil mi? İngiltere'nin en büyük 3'ünden biri ise Türkiye'nin nasıl en iyi 3'ünden biri olmuyor?
0: değil mi? Evet. O da o tutarsız, doğru. Yani şu anda kendimi çeliştim. Haklısın bu arada. Evet. İlk üç kesin
1: var. Roberto Carlos'u saymıyorum. Evet. Bir savunma oyuncusu olduğu için saymıyorum.
0: Saymayalım onu. Evet, bence de
1: o ayırıyorum. Çünkü Şöyle Roberto Carlos'a şöyle bir şey. Tüm dünya tarihinin en iyi soldakidir Roberto Carlos.
0: Kesin, kesin.
1: Ama Roberto Carlos'ı çıkardığımızda Türkiye'ye gelmiş en büyük futbolcu olacak Salah. Eğer transfer gerçekleşirse.
0: Bence ikinci olur yani bana göre. Yani o da bana göre. Bir yorumcuyum bile. Sonuçta. Yani bana göre Eto çok büyük oyuncuydu. Ben çok beğenirdim yani futbolculuğunu ve şeyini. Yani mesela Eto, evet, Salah, Drogba derim.
1: Eto'nun şöyle ama şöyle. Hı. Burada geldiği dönemsel olarak da değerlendirme yapsak diye söylüyorum bunu.
0: O zaman evet. O zaman olabilir. Yani, o zaman bir değil mi Salah?
1: Salah 41 tane maç oynadı. Dünya Kupası'nda çeyrek yaptı da geliyor.
0: Evet. Doğru, o da var.
1: Eto bu seviyede gelmemişti. Tabii evet. Ki Eto normalde yani herhalde 3-4 tane Premier Lig şey La Liga, hı hı, 2 tane Şampiyonlar Ligi falan vardır Eto'nun muhtemelen, tahmin ediyorum.
0: Olabilir. Belki fazlası da vardır bilmiyorum ama ya yani şey, ya yani şunu diyene de karşı çıkmam. Salah Eto'dan büyük futbolcudur diyen bir kişiye de asla karşı çıkmam yani. Sadece bir yorum yaptım yani bana göre. Siz böyle. Hani bu
1: ya sanki ben Salah Eto'dan bu sene Beşiktaş'a gelseydi aynı kanaatteydim. Ben Trabzonspor tarafından konuşmuyorum. Hı hı. Salah daha büyük yani. Çünkü Salah game changer, oyunu değiştiren bir oyuncu.
0: Evet, yüzük.
1: Yani Liverpool'u şampiyon yaptı Salah yani. Çok şampiyonlarla bir şampiyon yaptı.
0: Çok farklı adam.
1: Liverpool'un yarısını Müslüman yaptı adam. Yani o kadar büyük yani.
0: %100. Abi peki bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi şöyle bir bakış açısıyla bir yorum yapmıştım. Dün olsa gerek veyahut da önceki gün bir yayında sohbet ederken Trabzonspor'un üzerinde zaten bu aralar fazla metiyeler düzüyorum. Çok Trabzonsporlu musun diyenler bile çıkacaktır artık ortaya ama. Yani şöyle bir soru soracağım. Şimdi abi Trabzonspor'da maaşlar çok böyle sistematik bir şekilde ilerliyor ve gerçekten bana göre gerçekten en iyi yönetilen kulübün de Trabzonspor olduğunu birçok kez de söyledim ama şu anda da böyle düşündüğümü bir kez daha dile getireyim ama Salah'ın gelmesi oradaki o kolej havasını bozma gibi bir risk görüyor musun? Yani çünkü çok büyük maliyetli oyuncu ve Trabzonspor bu kadar büyük maliyetlere çıkmadan aslında çok iyi rayına oturmuş bir çok güzel bir sistem takımı haline geldi. Salah'ın burada yaratabileceği bir sıkıntı görüyor musun? Merak ediyorum. Yani belki de bambaşka bir pencere açarsın.
1: Çok konuşulan bir konudur. Şimdi bunu şöyle bakalım bu olaya istersen. Wagner Pino olduğunu düşün.
0: Pino'yu.
1: Salah'la futbol oynayacaksın. Muhammed Salah'la önlü arkalı oynayacaksın. Bak tek bir oyuncu olduğunda bahsediyorum. Salah gibi birisi 10 milyon alıyor, birisi 8 alıyor, birisi 6 alıyor, diğerleri 1 milyon alıyor senaryosundan bahsetmiyorum.
0: Tamam.
1: Sadece tek bir tane futbolcu çok yüksek alıyor senaryosundan bahsediyorum.
0: Tamam.
1: Ya tüm Arjantin, koca koca Arjantinli futbolcular, Depoller, işte, Martinez'ler kalecisi vesaire. Messi için her şeyi yapmayı göze alırlar. Bazen takım bir oyuncu için her şeyi yapmayı göze alır. Onun için oynamaya, mücadele etmeye göze alır. Onu önümüze geçsin, arkandan gelelim der. Ve aldığı ne paraya bakar ne başka bir şeye bakar. He. Çünkü burada Sois Bayram Muçi Salah'ın kaç para edeceğini tabii ki biliyor yani. Ne kadar maaşı alacağını biliyor. Bir de şöyle. Mesela atıyorum Pina 5 milyon alacak da ya Pina senden düşen de bunu Muhammed Salah'a verelim demedi kimse. Yani kimseden çıkmış bir para değil. Ha uzun vadede işte bir yapılanma vardı, buna zarar verir mi? Ben şampiyonluk hikayesinin evet şeyi kıymetli buluyorum tabii ki. Yani seninle sezon boyunca konuştuk. Sen de bu konuda çok fazla fikir belirttin. Bir yapılanmaya gitmiş olması, işte bir ekonomi üretmeye çalışması vesaire, tamam. Ama şampiyonluğu oynayacaksan, UEFA Kupası'nı oynayacaksan, o son 5-6 haftalık periyoda girdiğinde 19-21 yaşındaki futbolcuların orada ayağı titrer.
0: Ha.
1: Orada birisinin çocuklar sakin olun. Ben Şampiyonlar Ligi finalleri
0: doğru,
1: gördüm.
0: Doğru, doğru.
1: Ben Premier Lig'de Chelsea deplasmanı gördüm. City deplasmanı gördüm. Şuralardan çıktık biz, buralardan çıktık. Ben Mısır'da çeyrek final yaptırdım deyip dümene geçmesi parayla da satın alınacak bir şey değil bence bu sana.
0: Ya, çok doğru ya. Yani şimdi düşünüyorum tabii yani ki bilerek aslında tersten alınıyor. Bir soru sormaya çalıştım da yani biraz da ben de şimdi sen tabii ki konuşunca abi yani hayal etmeye başladım. Kafamda bazı şeyleri böyle şey yaptım. Abi mesela adam sabah diyelim ki idman 8'de 7'de Muhammed Salah geldi zımba gibi idman yapıyor. Oyuncu da kendini çeki düzen de verir yani. Hakikaten doğru dedin yani.
1: Bir de bu bütçelerin şeyi de ekleyelim. Trabzonspor büyük bir futbol şehri. Dün şehirde büyük bir şenlik havası vardı. Bugün Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü 2 Ağustos.
0: Bir kez daha kutlayalım. Evet. Lütfen hocam.
1: Aynı zamanda dün işte şeyde bir tane birisi Salah editlerini kamyonetin arkasından yansıtıp gezdi. Belki Twitter'da sosyal
0: medyada. Onu görmedim. Güzel bir şey olabilir baya. Ona bakayım yayından sonra.
1: Ama tüm bunlara rağmen insanların maça gitme konusunda bir ayaklarının geri çekmesi vardı. İşte stat çok büyüktü. Maça gidilse bile 20 bin kişi gitse bile geri işte yarısı yok gözüküyordu. Ama Muhammed Salah indirdiğin anda
0: stadı doldurmuş
1: oluyorsun.
0: Dolar ustad.
1: Sen aynı zamanda bu bütçenin içerisinde buradan bir kar elde etmek değil. Sadece güçlü oluyorsun. Yani bir de şu var, şu bir gerçek. Dünya, futbol dünyada çok değişti. Şimdi çocuklar sokakta Greenwood oluyor, Icardi oluyor, Osimhen oluyor.
0: Doğru.
1: Trabzon şimdi çocuklarla Salah olacak artık. Yani bu bence paranın falan önünde bir mesele.
0: %100 abi.
1: Yani şu çok heyecan verici değil mi ya? Yani gerçekten. Trabzon'da bir camiden cuma namazı çıkışında Salah'la karşılaşma ihtimali. Çok heyecan verici bir ihtimal değil mi yani?
0: İnanılmaz. Yani hangi camide kılıyorsa keyfi olarak hani yolumu değiştirip evet, o camiye giderim kılarım yani.
1: Evet yani Muhammed Salah'la cuma namazı çıkışında karşılaşma ihtimali bence müthiş bir şey ya. Trabzon şehrin içine unutulmaz bir şey ve çok ben bu gibi hikayelerden mutlaka çok tatlı hikayeler çıkacağı düşünürüm hep. Futbolda güzelleşti. Mesela Marek Hamşik'te çok güzel hikayeler çıkardı Trabzonspor. Yani şehirde Marek Hamşik denilen futbolcu Trabzonspor'da bıraktı. Ya bu çok çok önemli
0: çok
1: bir olay.
0: Çok ekstra
1: yani.
0: Bir bilgi yani.
1: Ondan sonrası evet. Napoli'nin en büyük starı, en büyük ismi Trabzonspor'da bıraktı.
0: Kesin. Ya hatta bak ben çok yani bunu yayınlarda paylaşmıyordum normalde ama bir tane bu örneğe istinaden bir şey paylaşacağım. Hayatımda Mertens'le 5 dakika sohbet etme şansım oldu. Galatasaray ilk transfer olduğu gün ben bir yerde karşılaştım Mertens'le ve bir 5 dakika sohbet ettik beraber. O Napoli takımını anlattım işte. Ben çok beğeniyordum işte. Insigne, Kayon, Mertens o oyunu anlattım falan. Adam bana Hamşik dedi direkt. Yani değil bizim mi? Oyun Hamşik dedi yani. O kadar adam da kendi ağzıyla evet. Bunu bana söyledi abi. Lütfen abi.
1: Mertens bu yani.
0: Mertens
1: bu
0: yani Mertens abi. Yani. Aynen öyle. Yani o yüzden başka bir adamdan bahsediyoruz. Mertens çok önemli
1: çok
0: adam da
1: isimler yani. Çok özel isimler bu isimler. Bu isimler de maliyet hesabı yapmaz. Bu isimlerin gelme ihtimali varsa alınır. Değil bazı mi? Şeyler reddedilmez. Yani yarın Messi Türkiye'ye gelme ihtimali var. 25 milyon maaş, 50 milyon maaş.
0: Getirsin
1: yani bunun abi. Marka değeri var yani. Messi'nin, Ronaldo'nun, Salah'ın Türkiye'ye gelmesi Türkiye'ye ilgili marka değerini arttıracak bir hamle.
0: %100. Abi ya şey hikayesi gibi ya. Ben şeye benzetirim ben.
1: Mesela.
0: Lütfen.
1: Antep'e de gelsin bu oyuncular.
0: Aynen canım.
1: O taraftan konuşuyorum.
0: Evet yani burada Trabzonspor tabii ki yani Kemal Aydın bir Trabzonspor taraftarı ama hani konu bu değil yani. Bizim orada anlatmak istediğimiz şey çok çok başka. Hocam lütfen devam edelim.
1: Yani dolayısıyla bu gibi isimlerin gelmesi Türk futbolu için de önemli bir şey. Ha keşke Türk futbolu çok farklı bir yerde olsa da İngiltere'de oynadığı paraya da bizde oynama durumu olsa. Bunu herkes ister ama maalesef öyle bir durum yok.
0: Keşke.
1: Maalesef bizim birçok hatalarımız nedeniyle, ligimizde yapılan birçok yanlışlar nedeniyle marka değerimiz düştü. Birçok problemler oldu ama yapacak bir şey yok. Bizim böyle olmamız lazım yani. Bu ligin kalitesi artmamız lazım. Ya da diyeceğiz ki kimse bu transferleri yapmayacak.
0: Evet.
1: Kimse yapmasın bu transferleri. Yani Galatasaray'da 75 milyon euro Osimhen almasın. Herkes Trabzonspor gibi genç alıp parlatsın, satsın, bir bütçe oluştursun. Türkiye Ligi de Avrupa'ya sıçrayanların ligi olsun. Herkes Porto Ajax olsun. Ben ona da okeyim.
0: Ben de okeyim ona bu arada. Ajax,
1: birisi Porto Ajax olmaya zorlanırken diğeri Real Madrid olabiliyorsa bu dengesizlik adaletsiz oluyor yani.
0: Bence güzel ifade ettin ya. Çok çok katılıyorum yani hatta
1: şimdi sen istediğin futbolcuyu alacaksın, öbürü istediği futbolcuyu alacak. Hiç problem olmayacak, verilen maaşla hiç problem olmayacak. X bir takım, bu Trabzonspor değil, Antalyaspor Eto'yu alınca herkes diyecek ki o nasıl oluyor, hayır kardeşim sen alıyorsun o da alacak ya da sen de almayacaksın.
0: Doğru.
1: Sen de almayacaksın, hep beraber aynı dengede oynayacağız çünkü bu oyun rekabet olmayınca bir şey ifade etmez. Mesela bu yıl Anadolu takımları göreceğiz lige nasıl hazırlandır. Eğer fark çok açıldıysa bu da can sıkıcı yani. Ben 4 takımın arasındaki rekabeti istemiyorum ki. Aradan
0: tabii
1: işte
0: ki.
1: Gittiğinde Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon, Antep'e gittiğinde korkarak gitmesi lazım.
0: Evet abi, Antep'e yani dönünce 3 atıp döneceğiz diye bir zihniyetle gidilmemesi lazım. Katılırım.
1: Fikstürü önüne aldığında Başakşehir'e nasıl şimdi bir fuar iyidir yazabiliyorsun kafanda bazen.
0: Doğru. Yani
1: Kocaeli Spor deplasmanına da kardeşim Kocaeli Spor'a gidiyoruz biz ya. Bir puan iyidir. Onlar iyi takım kurdu diyebilmemiz lazım.
0: %100. Ya zaten oyun böyle gelişecek. Yani o kadar katılıyorum ki anlatamam.
1: 4 takım maç yapsın yani, bir şey ifade etmez ki.
0: Evet. evet evet %100. Yani zaten işte Premier Lig'i neden çok fazla ben mesela izliyorum ediyorum. Çünkü işte sallıyorum Everton deplasmanına gittiğin zaman ya, o takımın kazanacağını bilmiyorsun. Hani büyük bir takımın evet. Everton deplasmanında kesin kazanacağı diye bir şey söyleyemiyorsun. O yüzden.
1: Ya Manchester şampiyonluk veriyordu ya.
0: Değil mi?
1: Son dakikada Agüero atmasaydı Manchester City 50 yıllık şampiyonluğunu 51 yıl sonra olacaktı belki de. Olamayacaktı şampiyon yani. Attım, herkes hatırlar Agüero'nun attığı o golü.
0: Tabii canım.
1: Zeko atmıştı. Peşinden Agüero atmıştı son dakikada.
0: 90 artı küsür hatta 3-2
1: evet, PR maçı. Evet. Manchester'da şampiyonluğu beklerken falan yani. Bu niye oluyordu? Bu yüzden oluyordu. Mesela herkes unuttu ama mesela 3 sene önceki şampiyonluk da Bursa Spor'un şampiyonluğunu herkes hatırlar. Fenerbahçe'nin son dakikada Trabzonspor'a verdiği şampiyonluğu. Herkese veya Denizli, Fenerbahçe Denizli. Bunlar orada hikayeyi güzelleştiren şeylerdir bunlar.
0: Bak bir dinleyicimiz biraz seni sinirlendirmek istemiş. Arada bir cümle kuracağım. Bilerek kuracağım bu arada. Tabii. Abi sırf Fenerbahçe'yi yenmek için de Muhammed Salah alınmaz diye bir cümle kurmuş bir dinleyicimiz.
1: Yani İhtiyaç duymadığımız maçlar oldu ya Fenerbahçe'yi yenmek için Muhammed Salah.
0: Doğru, haklısın.
1: Ama şöyle, herkesi heyecanlandırır ya. Yani Muhammed Salah Kadıköy deplasmanına çıksa Fenerbahçeliler de buna heyecanlanır. Hı-hı. Keza Muhammed Salah Fenerbahçe'ye gitseydi, Galatasaray'a gitseydi Galatasaray'da buna heyecanlanır. Bu heyecanlandıracak bir transfer.
0: Şöyledir yani. Abi, şöyle bir yorumum vardı benim. Mesela ben normal şartlarda bütün maçlarda burada sunuma geliyorum işte yazları zaman zaman tabii ki belli aralarda hafta sonu programları veyahut da hafta içinde zaman zaman sekiyor ama her maç işim benim ve dedim ki bir tane şeyde rica ederim bir başka arkadaşım bir meslektaşım burada benim yerime yapar önümü iliklerim Salah izlemeye giderim dedim yani gelirsin.
1: Ya izlersin Salah yani değil mi şey yaparsın heyecanlandırır yani ne yapacak diye beklersin.
0: Abi çok başka
1: çünkü bu adamı biz izlemek için işte İngiltere Ligi'nde izliyorduk bu adamı işte gündüz maçları şimdi artık hayatımızın bir parçası olacak.
0: Abi evet.
1: Ne bileyim basın açıklaması yapacak senin basına düşecek çok büyük bir marka değeri 67 milyon takipçisi var Instagram'da.
0: Gerçekten mi o kadar var mı ya?
1: Abi evet 67 yanlış tabi 67 milyon takipçisi
0: doğrudur,
1: var. Doğrudur. 60 üzerinde kesin de.
0: Doğrudur çokmuş ya. Yani şu an bayağı şaşırdım.
1: İşte inanılmaz bir şey yani bu. Yani tüm Müslüman coğrafyasının en büyük ismi.
0: Doğru. Yani en tanınan ismi olabilir bu arada. Yani şu anda aktif, real, Müslüman kitleyi düşünelim. Hakikaten en meşhur ismi olabilir falan.
1: Ülke liderleri saymazsak evet. Ülke liderleri saymadığımız
0: onlar kenarda. Onlar kenarda evet.
1: Onu kenara koyduğumuzda tartışmasız o zaten. Ülke liderini saymadığın takdirde.
0: Tabii ki tabii ki. Tabii ki.
1: Muhammed Salah'tan daha fazla tanınan bir Müslüman coğrafyada bir isim yok herhalde. Ya,
0: bence yok herhalde yoktur yani. Yoktur. Aklıma yok gelmiyor. Yani. Dinleyicilerimize soralım. Dinleyicilere soralım.
1: Evet.
0: En tanınan Müslüman devlet başkanları haricinde Muhammed Salah mıdır? Dinleyicilerimize
1: de bunu düşünelim. Kim var?
0: Abi düşünüyorum. Yani Amir Khan bir olabilir belki Hint. Gerçi o da Müslüman değil ki.
1: MMA'ci var bir tane.
0: Habib.
1: Ha, ama yok ya. Yok abi Salah'tır ya. Yani. Evet Salah'tır. Evet bence de. Onun haricinde bakıyorum. Türkiye'de öyle bir isim var mı diye. Yani devlet liderlerini falan saymasa Türkiye'nin de Cem Yılmaz'a Tarkan'ı söylersin. Haricinde kim var mı? Mesela tekrar yok yani. Yok ya Muhammed Salah inanılmaz bir isim ya. Bunun hala farkında değil bence Türkiye'deki kimse.
0: Değil mi? daha gelmedi onun şeyi değil mi? Yani kafası.
1: Evet evet. Ya ben muhtemelen tarihin en acayip karşılamalarından biri olur Trabzon'da.
0: Abi Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasındaki ışık şovu çok beğenmiştim. O hani inanılmaz
1: benzer bir şey yapabilir.
0: Abi bence ona yakın bir şey olabilir yani.
1: Şöyle mutlaka izletiliyordur futbolcuya böyle şeyler.
0: Değil mi? Kesin kesin.
1: Tabii tabii yani o çünkü o bağlantıyı
0: bir akıllı senden ben değiliz değil mi abi yani kesin yapılıyordur.
1: Tabii tabii ya şöyle Muhammed Salah olduğunu düşün. Trabzonspor'dan teklif geldi görüşürüz falan filan. Bir YouTube'a Trabzonspor yazarsın yani değil mi?
0: Dersin yazarsın abi.
1: Şehri yazarsın şehir hakkında bilgi alırsın vesaire. Bunlar
0: abi bence turist de çekersin bu arada yani mesela spor turizmi diye bir durum var adam.
1: Ben şöyle söyleyeyim. Acayip
0: turist de çekersin yani.
1: 1 milyon forma satıyormuş yılda Muhammed Salah kendi adına. Ayrıca falan Trabzon'a direkt uçuş olur. Trabzon'da da Arap turistin ilgisini herkes biliyor. Araplar Trabzon'u çok seviyor. Nasıl İngilizler, Almanlar Antalya civarını seviyorsa Araplar da Trabzon'u çok seviyor. Çok gelip gidiyorlar. Turist olarak tabii ki. Bence bunun artı bir katkısı da olacaktır. Hani belki de bundan 6 ay sonra Türk Hava Yolları'yla Muhammed Salah'ın oynadığı bir reklam kampanyası, bir sponsorluk anlaşması bu gibi şeylerde görebiliriz ki bu da Trabzonspor maliyetini azaltan şeyler olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu tahmin tamamen varsayım yani bilgiye dayalı değil. Muhammed Salah kavgada yumruk sayılmaz derler ya. Muhammed Salah gibi transferlerde de para sayılmaz çok fazla. Yapacak bir şey yok. Bir de şu var. Tweet attım bir tane. Bayağı birkaç yere de düştü. Dedim ki Trabzonspor olarak Trabzonspor iki tane ev aldı. Olay bir Augusto. Tamam. Sonra bu aldı iki tane evi. Kese dönüşüm vurdu. Ha. Evlerin parası değerlendi. Evleri değerlendi dönüşümden sonra ve villa alıyor. Yani bunda garip bir şey yok ki.
3: Yok.
1: Daha iyi bir eve geçmek istiyor Trabzonspor. Para kazandı Trabzonspor bu yıl. Milyonlarca euro para kazandı.
3: Doğru. Ve
1: 5'i aldı adam 30'a sattı.
0: Bu konuşulmam. Yani bunun bence bu kadar fazla hani bu kadar program yapıyoruz ve ya ben bilerek özellikle Trabzonspor'u sürekli vurgulamaya çalışıyorum çünkü abi yani herkes ister istemez tabii ki İstanbul bazlı bir radyo frekansıyız ve burada yapılan yayınlarda da abi hiç hakkı teslim edilmediğini düşünüyorum. O yüzden de ben özellikle Trabzonspor'u yani sürekli aslında öne de ekstra çıkarmaya çalışıyorum.
1: Ben de Trabzonlulara da sana teşekkür ediyorum. Ben bunu çok farkındayım gerçekten. Bu adaleti sağlamaya çalıştığımdan farkındayım. Bu sırada ben de biraz futbol severiz.
0: Tabii canım.
1: Bu taraftarlık değil yani Trabzonspor veya başka bir takım. Çünkü Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Konya, Antep yoksa Trabzonspor'un varlığı bir şey ifade etmiyor. Bu rekabet olması lazım.
3: %100.
1: Dolayısıyla biz bu oyunun kendisini sevenler olarak gerçekten adaletli bir şekilde bakmamız gerekir bu olaylara diye düşünüyorum.
0: Kemal Hocam. Adıma. Çok çok teşekkür ediyorum bu arada. Hakikaten süper bir bağlantı oldu. Çok keyif aldım gerçekten. İyi ki varsın diyorum. Çok sağ ol.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kal abi. Evet, Kemal Aydın bizlerle beraberdi. Dinleyicilerimiz çok kızmışlar. Niye sürekli konukla konuşuyorsun? Dinleyiciyi unutuyorsun diye. Haklısınız. Haklısınız. Dinleyici her zaman haklı. Öncelikle bu isyanı yapan Sabri Bey'e öncelikle sevgilerimizi iletelim. Yani demiş ki Trabzonspor nereden aslında bu parayı buluyor da Salah işine girebiliyor demiş. Trabzonspor Trabzonspor'a bence uyum sağlayamaz demiş. Tabii sorarsanız sevinirim demiş. Soramadık. O da benim hatam olsun Sabri Bey. Özür dileriz bir kere daha sizden. Şöyle demiş bakıyorum. Ya bizim o camide Salah'la karşılaşma ihtimaline göre yani birazcık alaylı bir mesajınız var. Can Bey gene neden mesaj okumuyorsunuz? Eleştiri yok, hakaret yok demişsiniz. Sevgilerimizi bir kez daha iletelim sizlere. Sabri Bey yani şöyle ben de ilk düşüncede şey düşünüyordum. Kemal ile sohbet etmeden önce Kemal Aydın'la diyordum ki kendi çapımda işte iş çok rayında işte Porto Ajax modeli tarzı yönetilen gerçekten farklı bir işi yaptığının farkında olduğumuz bir Trabzonspor'u seyrettiğimizi sürekli vurgulamaya çalışıyordum. Sonrasında ama yani Salah gibi bir adamın da böyle lakayit bir adam olmadığını da biliyoruz. Yani belli yıldız var lakayit olur. İşte efendim antrenmana gitmez. İşte vesaire vesaire diyelim. Daha uzatmayalım o konuyu. Ama Salah konusunda Salah'ın iş disiplininde yüksek bir adam olması kaynaklı olarak hani giderse sanki fena da olmaya da bilir algısına biraz gelmeye başlıyorum. Bilmiyorum ben bir tık daha Beşiktaş'a aslında daha uygun olabileceğini düşünüyorum. Kendi adıma bir futbol sever olarak. Ama anlıyorum bu arada. Eleştiriyi de anlıyorum. Sabri Bey'in düşündüğü noktayı da anlıyorum. Bu arada en ünlü Müslümanları konuşurken çok iyi bir örnek geldi. Muhammed Ali saymamız tabii ki gerekir bu arada %100. Yani Muhammed Ali'dir herhalde ya. Ama yani bilmiyorum. Yani kesin Muhammed Ali diyeceğim. Salah'tan daha ünlü Muhammed Ali. Ama hani birçok şey var. Frederic Kanute demiş bir dinleyicimiz. Sevilla 2008 Malili demiş. Aa iyi futbolcuydu ya. Çok iyi futbolcuydum. Kanute'yi bayağı beğenirdim ya zamanında. O takımda şeyi hatırlıyorum. İşte Palop'tu kaleci. Solda şey oynuyordu. Ya sarışın uzun saçlı unuttum adamı. Diego Capel oynuyordu. Çok güzel takımdı ya. İşte şey Ramos. Ramos orada mıydı? Yok Dani Alves oynuyordu sağ bekte. Ramos gitmişti o zaman. Bir öncesinde Ramos vardı. Sonra Dani Alves vardı. Seydou Keita vardı ortada. Çok güzel takımdı ya. Keyifli bir Sevilla takımıydı. Keşke Sevilla'da şu anda iyi olsa ya. Bu arada hani hakikaten çok kötü yönetiliyor. Şimdi Sergio Ramos aldı bu arada kulübü. Ramos Sevilla'nın sahibi oldu. Yani çok enteresan da bir hikayedir. Bir futbolcu yani yetiştiği kulübü aslında satın almış gibi bir şey oldu. Umarım iyi olur yani. Bilmiyorum Sevilla iyi de bir futbol şehri. Hatta gittim gördüm de futbolla alakalı değil. Hakikaten İspanya'da bulunduğum yaşadığım yıllarda gidip orada gördüğümde gerçekten çok beğendiğim farklı bir kültürü olan güzel bir yer Sevilla. Çok sıcak ama abi, yani Ağustos, Temmuz, işte Haziran gidilmez abi. Yani eğer bir imkanı olan bir yere gidecekse, hani eğer Sevilla'ya gidiyorsanız diyelim abi, yazın gidilmez yani. Böyle bir sıcak yok. Yani ülkemizde birçok yeri gezmişimdir. Ben görmedim böyle bir sıcak. Yani sokakta üstümü çıkarmak durumunda kaldığım zor anlar yaşadım. Şeyler yaşandı, onu da söyleyeyim. Evet, bakıyorum bir dinleyicimiz demiş ki Dembaba, Hacı, Drogba. Çok fazla aslında Süper Lig'e gelen yıldız var. Yani Salah'tan daha iyi olabilir demiş. Ya bilmiyorum, tabii ki bunlar şey sorular. Yani biraz nasıl diyeyim? Ben burada doğru bir şey söylediğimi iddia etmiyorum. Bu dinleyicinin tabii ki bambaşka fikirleri olacak. Her fikre de çok saygı duyuyoruz. Bana göre yani, ben bilmiyorum, birçok kişi de Eto'yu bir saymaz. Yani mevkisine göre biraz değerlendirdik. Yoksa mevkisinin en iyi oyuncusu Roberto Carlos. Onu köşeye bıraktık. Onu köşeye koyduk ama ya ben en çok Eto'yu beğeniyordum sanki ya. Biraz hani burada fikrim öyle yani. Drogba mı daha büyük isimdir, Eto mudur? Mesela bu da çok iyi bir soru mesela. Salah mı daha büyük? Ya Dembaba bence burada yok bu arada. Ya Dembaba iyi futbolcuydu da hani hiç buranın adamı değil. Ama ya işte Hacı'yı saymış bir dinleyicimiz. Ya Hacı, Alex, işte bu tarz, bunlar da çok çok büyük kariyerler ama abi bilmiyorum ya. Hacı de bu arada çok net olabilir. Ama bilmiyorum ya. Bence Eto'dur ya. Ya Türkiye'deki verimi konuşmuyoruz. Onu zaten anladınız. Konu o değil. Yoksa Türkiye'deki verim konuşuyorsak Alex'le Hacı'yı konuşacağız. Yani neyi konuşacağız başka? Ama FB çeyrekte elenmişti yazmış bir dinleyicimiz. Chelsea elendiği sene. Aynen. Sevilla Endülüs şehridir. İslam medeniyetidir aynı zamanda demiş. Çok güzel bir bilgi aktarmış. Ya çok fazla hakikaten şehrin havasından onu da alıyorsunuz. Yani o Endülüs bölgesinde özellikle dolaştığınız her vakitte o İslam esintilerini her zaman alırsınız. Bambaşka bir zaten biraz da sanat diyelim, biraz da bunları da konuşalım. Çok çok güzel yani, hakikaten yeme içme de çok güzel ya. Ya yine yeme içme konusuna girmeyeceğim. Sonra acıkıyorum, yayında da zorlanıyorum. Yani son yarım saatte gidip de şimdi yemek konusuna girersek dünkü gibi mahvolduk dünya. Mahvolduk yayında yani. En son pidemide konuşuluyordu yani. Neyse hadi ben reklama gideyim, araya gideyim, biraz dinlenelim. Yani onları konuşunca çünkü iş çok kayıyor. Çok şımarabiliyoruz. Neyse biz güzel bir şekilde, normal bir şekilde yayınımızı yapalım. Bu arada bütün dinleyicilerimize çok çok teşekkür ederim. Yani tek tek isim de okuyacağım bu arada. Ondan sonra araya giderim. Akın Bey'e teşekkürler. Şöyle bakayım. Yunus Bey'e teşekkür ediyorum. Şöyle bakıyorum. Ufuk Bey, çok çok sağ olun mesaj gönderdiğiniz için. Bir mesaj var. Ama bu mesajın yani yazan kişiyi göremediğim için ismini okuyamıyorum. Kendisine de sevgilerimizi iletelim. Hatta şu mesajı atan kişiyi de söyleyelim. Abi sırf Fenerbahçe'yi yenmek için de Muhammed Salah alınmaz diye birazcık ortalığı kızıştırma mesajını atan saygıdeğer dinleyicimize de sevgilerimizi iletelim bir kez daha. Şöyle bakıyorum. Sabri Bey'e bir kez daha teşekkür edelim. Mehmet Bey zaten bizden. Mehmet Bey'le artık ahbap olduk. O yüzden Mehmet Bey'i size de söylüyorum Mehmet Bey. Conan isimli bir dinleyicimiz de yazmış, can kardeş. Evet, programımızın da son bölümüne geldik. Son bölümde de çok değerli abimiz, çok sevdiğimiz abimiz Emre Eren bizlerle beraber. Emre abi hoş geldin.
1: Merhaba Can, iyi yayınlar diliyorum güzel kardeşim.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Abi tabii ki birazcık programın ilk bölümünde Galatasaray Fenerbahçe biraz serbest çağrışım gibi program oldu. Sonra Salah gündemiyle Trabzonspor üzerinden aslında bir yarım saattir yayınımızı şekillendiriyorduk. Ama Salah penceresine de bir Beşiktaş tarafından da Emre Eren'le bir bakmak istiyorum açıkçası. Yani şu anda çok sıcak haberler var. Yani Trabzonspor'a geldi diyebileceğimiz boyutlara ulaştı belki de bu iş ama Beşiktaş'ın şu anda herhangi gibi bir durumu var mı? Beşiktaş'a mı gelecek? Yani bir transfer çalımı hikayesi çıkacak mı buradan? Emre abi en azından bunu bir senden duymak isteriz abi.
1: Ya tabii ki bu menajer oyunlarını Türkiye'deki tüm kulüplerimiz biliyor. Orada fiyat yükseltmek için her türlü enstrümanı ortaya koymaya çalışıyorlar ama şunu söylemek istiyorum. Salah'ın eşi bir kere kesinlikle Türkiye'de Salah'ın oynamasını çok istiyor. O yüzden ilk teklifi Beşiktaş vermişti hatırlayacak olursan. Sayın Başkan Serdar Adalı ve yönetimi vermiş olduğu teklifin arkasında kaldılar. ve o teklifin üzerine kesinlikle bir iyileştirme düşünmediler. Trabzonspor söylemleri arkasından ben Trabzonspor yönetim kurulunun içerisinde bir arkadaşımızı aradım dün. Dedim ki böyle bir gerçeklik var mı? O da dedi ki kesinlikle böyle bir şey yok. Bizim böyle bir iddiamız yok, ilgimiz yok. Sadece görüşülmüş bir durum olabilir ama başkan tarafından. Ama Trabzonspor'un herhangi bir teklifi yok. Çünkü Trabzonspor'da hatırlayacak olursan Onaşu'nun 2 milyon euro aldığı bir yerde 17 milyon euro alması Salah'ın biraz sıkıntı yaratabilir takım içerisindeki o huzursuzluk anlamında. Trabzonspor'da bu konuda zaten çok aidiyeti yüksek bir kulüp haline geldi. Yani önemli oyuncuları bir aile birliği içerisinde çok doğru bir oyunla ortaya koymaya çalışan bir performansları var teknik direktörleriyle birlikte. Ben çok fazla Trabzonspor tarafında olacağını düşünenlerden değilim. Onu açık ve net söyleyeyim. Yani Türkiye'de bir takım tercih edecekse Salah bence bu Beşiktaş olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hem camianın büyüklüğüyle, tabii ki Trabzonspor camiası da çok büyük bir camiadır ama taraftar sayısına baktığınız zaman Beşiktaş'ın taraftar sayısı Trabzonspor'un taraftar sayısından çok daha fazladır Türkiye genelinde.
0: Kesinlikle.
1: O yüzden Muhammed Salah'ın böyle bir tercihte bulunmasını bekliyoruz. Tabii ki Önder Özen'in konuşmalarından sonra yani askıya aldık söylemleri vardı Salah'la ilgili ama çıkmadıkça yandan da ümit kesilmez. Ben halen Salah'ın Beşiktaş kısmına daha yakın olduğunu düşünüyorum. Tabii Beşiktaş'ta bir Salah birlikteliği yaşanırsa ki bundan sonraki dönemde de başkanın çok ısrarla ve yönetim kurulunun ve teknik direktörün ısrarla bir sörlot isteği var. Oraya bir teklifte bulunmak istiyorlar bu hafta içerisinde. 30 milyon euroluk bonservisini düşürmeye çalışıyorlar. Böyle bir ikili birliktelik olursa yani düşünebiliyor musun? Bir tarafta Salah, bir tarafta Trossard, ön tarafta Sörloth, arkasında Orkun Köksü. Yani Beşiktaş bambaşka bir hikaye, bambaşka bir hikaye yazabilir. Ama tabii ki şunu da düşünmek lazım. Bazen takımları yaparken o egolara da dikkat etmek lazım. Yani çok büyük egolu oyuncuların birbiriyle olan uyumları nasıl olacak? Beşiktaş aidiyeti yüksek bir kulüptür. Taraftar anlamında da herkese kucak açan bir taraftar görüntüsü vardır ama hani biraz bu egoları da tatmin etmek çok kolay olur mu? O biraz bende soru işareti ama bu teknik direktör oyununa, bu ön alan baskılı oyununa karşılık verebilecek bu transferler Beşiktaş'ta çok ciddi bir etki yaratacağını düşünenlerdenim canım. Onu söyleyeyim.
0: Ya katılırım yani bu arada bir futbol sever olarak yani İstanbul'da yaşayan bir futbol sever olarak ben de Salah'ın Beşiktaş'a gelmesini tercih ederim. Çünkü daha rahat bir şekilde izlemeye gidebilirim yani. Adamı yani. O yüzden de
1: değil bir... Değil mi canım yani bir maçta tabii izlemek canım. İstersin değil mi?
0: Tabii canım yani, abi önümüzü ilikleriz. Sonra. Önümüzü ilikleriz. Dakika skoru belki rica ederiz. Derim ki yani belki bir maçtan abi idare et. Ben bir Beşiktaş stadında bir dünya gözüyle çıplak gözle Salah'ı izlemek isterim derim yani. O şekilde bir tasarrufumuz olur. Abi şunu da sormak istiyorum. Şimdi Sörloth isminden tabii ki konuşuyoruz ama Sörloth'un yani çok yüksek maaş beklentisi mi var? Yani hep böyle 15 milyon euro gibi cümleler okuyorum. Bu gerçek mi yani?
1: Maaş
0: gerçek
1: beklentisi yok. Hayır. 8-10 bandında bir maaş beklentisi olduğunu biliyorum. Sörloth'un. Yani bunu da Beşiktaş'ın karşılayabileceği imkanların olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bonservisi 30 milyon olursa maliyeti de bir yıllık maliyeti de 8-10 arası bir rakam olursa toplamda 40 milyon euro bir maliyeti olmuş olur. O da Beşiktaş camiasını biraz sıkıntıya sokar mı? Sokar. Onu söyleyeyim. Orada bir indirime gitmek istiyorlar. İşte projeleri anlatmak istiyorlar. Teknik direktörün oynattığı oyunu anlatmak istiyorlar. Oyunun 3. bölgede oynanması Sörloth adına büyük bir avantaj olabilir. Çünkü gol yollarını da çok etkili ve çok deneyimli bir santroforun bu 3. bölge oyununa karşılık verebileceğini düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim. Tabii öncelikle projeyi doğru anlatmak lazım. Beşiktaş doğru yolda. Hatırlayacak olursan Midtjylland maçından sonra da seninle birlikte konuşmuştuk. Beşiktaş önemli oyun oynuyor ama tabii dikkat edilmesi gereken bazı nüanslar var. Bu oyunu oynamak çok kolay bir hadise değil. Yani ön alan baskısını çok doğru yapabilmek, dakikalarca yapabilmek ve maçın geneline yayabilmek ve arkasında çok değerli oyunculara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın. Yani tamamlayıcı özellikle en az 4 tane 5 tane oyuncunun olması lazım ki o temponun bitiminde oyuncular tekrar o tempoya karşılık versinler. Kolay bir oyun değil Beşiktaş oyunu. Ama teknik direktörüyle birlikte bence umut saçıyor. Heyecan noktasını biraz daha yukarıya çekiyor. Beşiktaşlar da bu konudan son derece mutlu. Ben
0: çok,
1: öyle düşünüyorum.
0: Çok katılırım Emre abi. Yani açıkçası şöyle bir şey söylemek isterim. İlk Midtjylland maçında yayına girerken dedim ki ona belki hani sıkıcı bir maç mı olacak diye böyle bir yayına girdim. Bir baktım Beşiktaş cıvıl cıvıl. İkinci maça geldiğimde zaten çok heyecanlıydım. Yani o gün yayına geldiğim zaman çünkü güzel bir şey izleyeceğimi biliyordum. Yani Vincenzo Italiano'nun yarattığı bu güzel şey bizim de takdirimizi kazandı. Biz de işimizi, mesleğimizi daha keyifli bir halde yapabilmemizi sağladı diyelim. Abi Emre abi sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani Emre Eren'e göre soruyorum. Bunu iddia edilen isimler noktasında soracağım. Emre Eren'in futbol aklına ben her zaman çok güvenirim ki dinleyicilerimize bir kez daha söyleyelim. Emre Eren'e göre ideal Vincenzo Italiano oyunundaki forvet oyuncusu kimdir? Sörloth mudur? Vlahovic midir? Ve nedendir? Yani teknik becerileri, kabiliyetleri bu oyuncuların tabii ki göz önünde bulundurulduğu vakitte saha içinde hangisini Beşiktaş taraftarı izlediğinde işte o Mario Gomez etkisi dediğimiz o hissiyatı alabilir veyahut da daha bile iyisini mi görebilir diye sormak isterim Emre abi sana.
1: Tabii ki Sörloth'tur. Çünkü Sörloth'a oyunu getirirseniz 18'in içinde sağdan soldan etkili bir şekilde getirirseniz Sörloth'un gol vuruşları çok değerli ve önemlidir. Bunu gördük. Atletico Madrid takımında yıllardır bunu yaşıyor izleyiciler. Ama Vlahovic oyuncusu da o da enteresan bir oyuncu. O da Juventus'ta alan bulduğu zaman o alanı çok doğru değerlendirebilip o tek vuruşları çok doğru yapabilen bir santrafor görüntüsünde. Ama hani bana soracak olursan Vlahovic mi Sörloth mu dersen Sörloth derim. Çünkü Sörloth o kapalı alanı açmaya çalışan, o dörtlü savunmanın o dengesini çok rahat bozabilen, sağdan geldiği zaman hem hava hakimiyetiyle hem tek vuruş özelliğiyle Beşiktaş'ı ön plana çıkartabilecek bir santrafor olarak görüyorum. Ama Vlahovic olursa da hayır demem, ama Sörloth'un biraz daha Beşiktaş'a gol anlamında, gol katkısı anlamında çok daha önemli işler yapabileceğini düşünüyorum. Onu söylemek istiyorum.
0: Peki Emre abi, biraz da tabii ki hep ileri attı konuştuk. İleri attı tabii ki Trossard'ı çok fazla konuşamadık şu anda tabii ki, ama göreceğiz. Hepimiz de heyecanlıyız bu arada. Ben de bir futbol sever olarak, hatta bir Arsenal'li olarak çok çok heyecanlıyım Trossard'ı Türkiye'de izleyeceğimiz evet. için. Abi orta sahaya biraz dönmek istiyorum. Yani Orkun şu anda şu sorular her zaman ya da şunlar hep konuşuluyor. Şu anda yerli en iyi orta saha oyuncusu kesin Orkun deniyor ki katılırım bu cümleye bu arada. Ama şunu soracağım. Orkun'un yanında partneri dediğim Salih'in de yanında olabilir vesaire vesaire, ama oraya Beşiktaş'ta bir isim konuşuluyor. Yani birisi alınılacağı sürekli var ama böyle net isim kim var? Hangi profil bu oyuncu aranıyor ve Emre Eren bize tabii ki bunu açıklarsa çok çok keyifleniriz abi.
1: Kesinlikle teknik direktör bir kere Vincenzo Italiano şunu istemiyor. 6-8-10 oyununu istemiyor. Yani 1-6-2-8'li oyun istiyor. Yani Orkun da ona karşılık verebilecek bir oyuncu.
0: Kesinlikle.
1: Onun yanına çok değerli ve önemli oyuncular bakılıyor. İsim olarak net bir isim yok ama orada hocanın istediği oyunu iki yönlü oynayabilen, yani %60 ofansif özelliği yüksek ama %40 da defansa da yardımcı olabilecek bir potansiyel oyuncusu bekleniyor Beşiktaş'ta. Bunu da ben Beşiktaş çok yakın zamanda teknik direktör ısrarıyla bu tarz bir oyuncuya yaklaşacağını düşünüyorum. Ama net bir bilgi var mı diye soracak olursam şu ana kadar o işin netleşmedi. Yani savunmada bir Tabot konuşuluyor, bir Pereira konuşuluyor ama bu orta alanda o 8'e uygun, yani 2 tane 8 oynayabilecek Orkun'la birlikte o oyuncunun sır gibi saklandığını, önümüzdeki haftalar içerisinde de Beşiktaş bu müjdeyi taraftarına verebileceğini düşünüyorum. Salih'in performansı çok değerli ve önemli olacak 100. bu sene. O 6'da o üçgenleri doğru yapabilecek, oyunu doğru oyunu ikinci bölgede çok rahat bir şekilde Beşiktaş'ın kontrolünde tutabilecek bir oyuncu olduğunu gördük. Bunların yanına önemli bir 8 daha ilave olursa Beşiktaş'ın enteresan bir hücum gücü olacağını düşünüyorum.
0: Emre abi şunu soracağım. Aslında biraz futbol gözüyle yorumlamanı isteyeceğim bir soru bu. Böyle bir iddia yok bu arada. Bir iddia ortaya atmıyoruz. Bir varsayım üzerinden, hani profili tam olarak tanımlamak açısından bu soruyu soruyorum. Bunu bir kez daha altını çizeyim. Yani orta sahada Orkun'un yanındaki ideal partnerin biraz daha Gabriel Sara gibi bir oyuncu mu olması, yoksa Jetson tarzı bir oyuncu mu olması? Yani daha dripling yapan bir oyuncu mu, yoksa biraz daha ayağı temiz bir oyuncu mu Beşiktaş gitmeye çalışacak o profil için diye sormaya çalışıyorum.
1: Orada ayağı temiz bir oyuncuya gitmeye çalışacak. Çünkü Orkun sık sık cezaların işine girip orada 2'ye 1'i hazırlayıp şut atabilecek potansiyele sahip bir oyuncu. Orada ayakları çok daha temiz ama oyunu iki yönlü oynayabilecek. Ya atletik özelliği yüksek olacak. Yani Olaytan gibi olacak. Fakat ayakları çok daha temiz olacak ki Olaytan Yani Beşiktaş'a oynamış olduğu iki tane maç var, vigilant maçları. Bence maçın kahramanlarından biri. Çok değerli ve önemli. İyi bir tamamlayıcı olabilir ama zaman zaman olay tam da forma giyecek Beşiktaş takımında. Ya bu özellikleri yüksek bir oyuncu. Ayakları çok temiz. Gabriel Sara tarzında ama oyunu, atletizmi yüksek. İki yön oynayabilecek bir oyuncu bakıyor teknik direktör.
0: Savunma hattında tabii ki demin de Emre abi Şabo'yu söyledin, Leo Pereira'yı söyledin ama savunma hattındaki Beşiktaş'ın merkez stoperlerinden bahsediyorum. Yani bir sezon başladığı vakitte Agbadu ve yeni transfer mi izleyeceğiz, yoksa bence Michelin maçlarında bana göre çok çok iyi gözüken Calo Emirhan ikilisi tarzında bu oyuncuların birinin yanına mı partner gelecek? Yani oradaki stoperdeki karmaşa demek istiyorum. Çünkü Agbadu gibi bir adam da var. Hep transferde iddiaları var tabii ki ortada. En temiz bilgi abi senden alırız da o stoperdeki ikiliyi biz sezon başında nasıl göreceğiz gibi öngörüyorsun en azından abi.
1: Ya bizim düşüncemiz şöyleydi. Sağ stoper Agbadu, sol stoperde Pereira ya da Chabot gibi bir oyuncuydu. Öyle bir oyuncu bekleniyordu Beşiktaş'ta. Fakat tabii Agbadu'nun hazır dönmemesi, antrenman eksiğinin olması ve Jalon'un özellikle iki maçta da müthiş bir performans sergilemesi Jalon'un bir tık daha öne çıktığını gösteriyor bize. Jalon şu anda formayı almış pozisyonda ki hoca bu kadar formdayken Jalo'yu keseceğini düşünmüyorum ben. Yani bu iki maçta da Jalo'yla devam edeceğini düşünüyorum ama zaman zaman problemler yaşandığı zaman mutlaka Agbadu bu takımın ilerleyen haftalarında mutlaka Beşiktaş'ın 11'inde olacağını da düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim. Ama baktığımız zaman şimdi hakkaniyet çok önemlidir futbolda. Hakkaniyeti biraz kaçırdığınız anda oradaki bütün sirkülasyonu bozabilirsiniz. Teknik direktör bu konuda çok hassas ve bu konuya çok doğru bakmaya çalışıyor. Son iki maçta oynanan performanstan yana Jalo ile ilgili çok performansının üstüne koyduğunu düşünenlerden hoca. O yüzden Jalo ile devam edecek ama lig uzun maraton. Avrupa'da çok maç var. Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş birkaç tane maç oynayacak elemelerden sonra. Yani o yüzden Beşiktaş'ın yaklaşık 50'ye 52'ye yakın bir maç potansiyeli olacak. Avrupa Ligi dahil. Büyük bir ihtimalle de bütün oyunculara şans gelecektir. O gün o formayı çok doğru değerlendiren oyuncular devam edecektir. Ama o pozisyon anlamında hata yapan oyuncular da dinlenecektir. Bence bu değişime de açık olması lazım Beşiktaş'ın. Çünkü 3 kulvarda yarışacağını düşünmek lazım.
0: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
1: Sevgili Can, ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek
0: çok
1: üzere.
0: Çok sağ ol abi. Emre Eren bizlerle beraberdi, sağ olsun. Gerçekten çok sevdiğim bir abimdir kendisi de. Sohbet etmek her zaman çok çok büyük bir keyif. Kendisiyle kırmadığı ve geldiği için bir kez daha teşekkür ederim. Bülent Bey'in bir mesajı var, demiş ki Noah Lang'a 25'e çok diyeceksiniz ki adam gayet iyi oyuncu, Leo'ya 45 vereceksin, bu nasıl futbol akıl diye aslında bir sitem. Ya şöyle bir şey söyleyeyim, bu arada ben de hakkı teslim edilmeyen oyuncuların arasında Noah Lang'ın da olduğunu düşünüyorum. Noah Lang Galatasaray kariyeri konusunda şimdi o kadar fazla aslında yıldız, süper yıldız isimler konuşuluyor ki. Yani Noah Lang'ın da ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu hiç biz konuşamaz hale geldik. Yani Noah Lang mı? Gelmesin abi falan diyecek hale geldik. Yani bilmiyorum, ben şu anda Noah Lang'ın hem kenar hem merkezde 10 numara gibi bir profilde de oynayabilmesini de varsayarsam birçok takımın çok fazla istemesini bekliyordum. Yani eğer Galatasaray anlaşmayacaksa, ki olabilir, futbol aklı olarak tercih edilmemiş de olabilir. Abi Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin gündemine nasıl gelmiyor bu oyuncu? Bayağı şaşırıyorum ya bu konuya. Çok özel beğendiğim oyunculardan bir tanesidir. Ki Napoli'de dikiş de tutmadı adam. Yani geldi ilk ki ben onu Brüj döneminden hatırlarım. Brüj döneminde bir Şampiyonlar Ligi maçı vardı. Çok evvelinde, yani bir 4-5 sene evvelden bahsediyorum. Adamı izlediğime inanamamıştım. Yani bu ne kadar yetenekli bir adam dedim ve herhalde en iyi şey olacak, yani en iyi adamlardan bir tanesi olacak diye düşünmüştüm. O günkü gözüm bir maçla adamı aşırı yüceltmiştim. Sonra baktım hani bayağı sosyal medyada da yankı buldu, yani dış basından okudum. Sonra biraz dış basındaki insanların bu adam hakkında neler yorumladığını dinledim ki adamı Neymar'a benzetmişlerdi bu arada o dönem için. Bence hiç benzemiyor bu arada şu anda aktif oynadığı oyun Noah Lang'ın Neymar'a, ama Yine de ya o dönem için bunlar bile yazıldı yani. Dış basında bunlar konuşuldu. İnsanlar bunları istişare etmeye başladılar. Daha sonrasında Türkiye'ye geleceği için çok heyecanlıydım. Çünkü Napoli'de dikiş tutmayabilirsiniz. Çünkü Napoli farklı bir iklim. Şöyle bir iklimden bahsedelim. Baskının çok çok yüksek olduğu bir ortam. Yani Türkiye'de tabii ki çok büyük baskı var. Ama Türkiye'de güven var. Türkiye güvenli bir yer abicim. Yani Napoli'de kendi futbolcusu Kvaratskhelia anlatıyor yani burada zamanında Napoli'de oynarken. Ya benim bir tane arabam vardı, spor arabam çalındı. İşte F marka, İtalya'nın en meşhur araba markasının küçük modelini kullanmak durumunda kaldım ve tesislere bununla gidiyordum artık. Yani bu şekilde hareket etmek durumundaydım diye açıklamalar olan bir yerden bahsediyorsunuz. Her oyuncu her yerde dikiş tutmayabilir ki Napoli'de dikiş tutması da bir oyuncunun tabii ki belli başlı etmenlerden dolayı da bazen de mümkün olmayabiliyor. O yüzden Lang bence hakkı hiç teslim edilmeyen adamlardan bir tanesi. Bayağı da beğendiğim bir isim olduğunu söyleyeyim. Ali Berkol yazmıştı. Ali Berkol da çok sevdiğim bir arkadaşım. Hatta beraber Türkiye Paraguay maçında Amerika'da kendisiyle beraberdik. Buradan Ali'ye de selam olsun. İşte arada bir sohbet ediyorduk. Abi güzel konuşuyorsun, iyi konuşuyorsun da yani bir Barış'a gelen transfer teklifleri hakkında lütfen kendi yorumummuş gibi benim yorumumu yapar mısın dedi. Yaparım abi dedim ben de. Ama dedim hani programda konuk alacağımız ya da konunun olduğu sırada bunu yapamam dedim. Tamam dedi falan. Neyse bu da benim sohbetim olsun onunla. Ali'ye dedim ki, Ali dedi ki bana işte Galatasaray taraftarı Ali bu arada. Çok koyu bir Galatasaray taraftarı. Barış Alper'in satılması teklif dahil edilemez dedi. Bunu da tabii ki yayının son bölümünde iletmek durumunda kaldım. Sevgili dostuma biraz iltimas geçtim. Çünkü bak bir dinleyicimiz daha yazmış onun da mesajına. Hemen dönelim. Yunus Bey'e sevgilerimizi iletelim hatta. Orkun konusunda bizim sosyal medya yorumcuları komedi demiş. Türkiye'de en iyi yerli orta saha deniliyor. Orkun'dan başka yerli

0: yok gitmiş. Doğru, doğru. Güzel, güzel. Ama işte birazcık da o cümleyi kurarken işte bazı şeylerden yararlanıyoruz işte. Aslında cümle yanlış değil ama örnek doğru. Yani Lord Sa var tabii de Orkun kadar yok yani. Ama anladım ben demek istediğiniz şey. Yani dört büyüklerde orta sahada hepsi yabancı oyunu abi, doğru. Bilmiyorum ya, ben Orkun'u bayağı beğeniyorum. Yani aktif en formda Türk oyuncu da olabilir Orkun. Şu anda yani inanılmaz başladı ve geçtiğimiz sezon Aralık ayından sonra yani 2026'nın en formda yerli futbolcusu Orkun cümlesini kurabilirim. Daha hani olayı büyüteyim. Ya Aralık ayına kadar tabii ki istatistikler birazcık da oyuncuyu da etkiliyordu. Hatta kendi açıklaması var yani. Şeytanın bacağını kırmak istiyorum diyor adam yani ve yani bir attı, bir açıldı ve öyle gitti yani. Sadece gol asiste geçtim. Yani oyun içinde Orkun iyi bir karakter ve size sonuç olarak öndeki 3 tane oyuncunun arkasında gerçekten tabelada yapabilmesiyle ayak meziyetlerinin iyi olmasıyla da hele hele böyle bir kural da varken bence bayağı değerli parça haline geldi Orkun Kökçü. Başarılarının da devamını dileyelim. Hatta ve hatta şunu da ekleyelim. Sayın Montella'ya buradan sevgilerimi iletmek isterim. Ben çok severim bu arada. Çok da desteklediğim bir teknik adamdır bu arada. Bunu da söyleyeyim. Bütün başarısızlığa rağmen kendisini çok çok desteklediğimi de bir kez daha vurgulamak isterim. Hocam biraz daha Orkun'u. Biraz daha Orkun'u oynatalım. Hoş olur gibi geliyor ya. Hoş olur. Bak Yunus Akgün'ü de biraz daha fazla kullanalım. Bana göre bu tabii ki. Tabii ben teknik direktör değilim. Ne haddime. Ama bilmiyorum. Ben bir taraftar olarak yani kendime göre de yorumlarım bunlar. Orkun'la Yunus'u biraz daha fazla görmek istiyorum milli takımda. Daha büyük rollerde görmek istiyorum demek istiyorum. Peki. Çok konuştuk. Çok gevezelik yaptık. Tabii ki bütün dinleyicilerimize sevgilerimizi iletelim her şeyden önce. Tüm konuklarımıza da teşekkür edelim. Yani ilk bir saatte aslında böyle celalli bir şekilde programa girmiştim. İçimdekilerin hepsini attım size. Hepsini anlattım. Yani biraz taraftar eleştirisi yapmak istedim. Çünkü her şeyi eleştiriyoruz ya. Biraz da taraftar eleştirelim istedim. Yani taraftarlar tabii ki herkesi katarak söylemem ama taraftarlar takımına yarar sağlamalıdır demek istiyorum. Yani aslında buradaki, oradaki tüm eleştirim, oradaki tüm yükselişlerimin sebebi de taraftar takımına yarar sağlamalıdır düşüncemden dolayı olduğunu da söyleyeyim. Bana katlandığınız için çok çok teşekkür ediyorum bu arada. Çok sağ olun. Gerçekten çok çok da lafı uzattım. Neyse zaten mutlaka yani ilerleyen saatlerde de görüşürüz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi? Dici Futbol'dan herkese merhaba. Kim ne dedi ile karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi futbol gündemine dair öne çıkan başlıkları konuşacağız. Bu haftaki konuğum İbrahim Yavuz. İbrahim hoş geldin.
4: Hoş bulduk annemle.
3: Nasılsın?
4: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
3: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ben soracağım, sen cevaplayacaksın. İlk sorumla başlıyorum. Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım bir santrafor transferinin bitmek üzere olduğunu açıkladı. Elde Vedat ve Şerif'in olduğunu hesaba katarsak Fenerbahçe'nin nasıl bir golcüye ihtiyacı var?
4: Şöyle, şimdi Şerif'i katarsak diyoruz ama Şerif'le ilgili teknik direktörün söylediklerini unutmayalım. Yani maliyetin çok yüksek olduğunu söyledi oyuncuyla ilgili. Yani aslında oyuncunun gelişimine pek talip olmadı. Şimdi bir teknik direktör bu tarz bir oyuncunun gelişimine talip olmuyorsa onun üzerinden bir şey anlatmak çok sağlıklı olmaz. Yani elinde Vedat Muriç var. Vedat Muriç'le beraber net bir santrafora ihtiyacım var. Ama burada tabii kural çok belirleyici olacak. Çok fazla yabancı oyuncu var Fenerbahçe'nin elinde. Ben olsam, şimdi tabii ki gönül ister ki her pozisyonu alabildiğin kadar fazla al. Yani taraftarlar sever o durumu ama orada bir antrenman yapılacağı için antrenman sayısı da çok belirleyici olur. Yani iki opsiyon oynayabilen oyuncu Fenerbahçe için değerlidir. Leo ismi konuşuluyor. Forvet de oynayabilir, kanat da oynayabilir. Bu planlama gayet sağlıklı gözüküyor ama Girasi'ye de kimsenin itirazı olmaz. Ama şunu unutmasın Fenerbahçeliler. Elde şu an sağlıklı sadece, ben onu teknik direktör söyleminden dolayı yorumluyorum. Vedat Muriç var. Bir tane santraforu var Fenerbahçe'nin şu an net gözüken. Burada önemli olan hem kanat hem forvet oynayan oyuncuyla da bu problemi çözebilirler. Sanki burada en yakın aday ve en sağlıklı aday Leo gözüküyor.
3: Leao ile devam ediyorum. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe Milan'dan Leao'yu almak için adeta yarışıyor. Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ı yollayarak bu transferi yapmak istediği biliniyor. Sence bu oyuncuya en çok hangi takımın ihtiyacı var?
4: Sanki Fenerbahçe'nin biraz daha fazla ihtiyacı var. Çünkü Galatasaray

0: Galatasaray'da Osimhen aslında net bir şekilde sezonun bütününde o problemi, yani ekstra bir sakatlık sorunu yaşamazsa, hele hele Süper Lig'de çok rahat halledebilir diye düşünüyorum, ama Fenerbahçe için benzer yorum yapmam. Yani sadece Vedat Muriç için planlamada net santrafor olacağı bir oyun Fenerbahçe'nin işini görmez diye düşünüyorum. O yüzden Leo sanki Fenerbahçe'nin daha fazla işine yarar.
1: Peki alamazsa Fenerbahçe?
0: Ya alamazsa net bir oyuncu alacak Fenerbahçe. Yani
1: Galatasaray alır mı sence?
0: yani alır diye duydum. Hatta ben dün katıldığım bir yayında onların büyük ihtimalle, yani Barış Alper'in gittiğini, Leao'nun da yüksek ihtimal Galatasaray'a geleceğini söylediler. Yani o camiaya yakın isimlerden duyduğum.
1: Peki. Şimdi Asensio konusuna gelelim. Fenerbahçe'de Asensio konusu en sıcak gündem maddelerinden biri. İsmail Hoca'nın pres gücü yüksek üçlü orta saha ile oynamak istediği biliniyor. Sence İsmail Hoca Asensio'yu nasıl kullanmalı?
0: Şöyle, şimdi eldeki oyuncu üzerine planlama yaparsın. Şimdi elinde Guendouzi, Kante, Asensio var değil mi? Üçlü orta saha oynayacaksan. Şimdi onların fiziksel durumuna göre, teknik, taktik kapasitelerine göre bir planlama yapmak zorundasın. Yani İsmail yüksekte oynayacağın oyunu Asensio ile oynayamazsın ya da Kante ile oynayamazsın. Bence önce teknik direktör eldeki oyunculara göre plan yapmak zorunda. Şimdi biz de çok fazla alışıyoruz. Bir ezber vardır. Önde basan oyun oynayacağız. Ya oynayacaksın da kimle oynayacaksın şimdi? Elindeki oyuncu belirleyici olacak. İşte geçtiğimiz sezonlarda Dzeko vardı, Tadic var değil mi? Dzeko, Tadic tarzı oyuncularla öyle önde coşkulu baskı oyunu oynayamazsın. Onlarla biraz daha üçüncü bölgede statik topa sahip olan zengin hücum organizasyonlarını oynayabilirsin. Şimdi Fenerbahçe'de Asensio diye bir oyuncu var. İşte Asensio aslında fiziksel anlamda bence bu içinde bulunduğu durumdan bir tık daha iyi olabilir. Yani çünkü sezon başı henüz kampı tamamlanmadı. Yani bir takımın fiziksel anlamda sezona oyuncuların hazır girebilmesi için minimum 6 haftaya ihtiyacı var. Daha oyuncular 5. haftalarını dolduruyorlar. Yani fiziksel gelişim devam ediyor. Asensio bugün içinde bulunduğu durumdan daha iyi olacağını ben öngörüyorum. Ve belirleyici olan da o olacak. Yani elinde Asensio varsa hiç macera aramaya gerek yok. Onu fiziksel olarak bir tık daha iyi hale getireceksin ve onun 3. bölgede oynayacağı oyunlara göre bir hücum organizasyonu ayarlayacaksın. Şimdi Fenerbahçe'nin orta saha organizasyonuna baktığında Guendouzi, Kante, Asensio korkunç bir zenginlik yani. Elinde bu seviyede oyuncular varsa artık hiç bunlarla kavga etmene gerek yok. Bunların üzerine bir oyun inşa etmek zorundasın.
1: Asensio'nun farkını soracağım. Fenerbahçe için neden bu kadar önemli?
0: Çünkü hücum organizasyonlarında hem asist özelliğiyle hem de skor özelliğiyle oradaki oyuncuların oyuna değer katmaları çok önemli. Bir de bunu en üst seviyelerde deneyimlemiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani kariyerine baktığında bunu en üst seviyelerde ve çok kaliteli bir şekilde halletmiş bir oyuncudan bahsediyorsun. O yüzden sen artık bununla senin hücum organizasyonlarına katacağın zenginlikle ilgilenmen lazım. Ona göre oyunu inşa etmen lazım yani.
1: Ne yapması lazım?
0: Onun artık koşu mesafeleriyle uğraşma yani. Şu an Fenerbahçe'nin bence İsmail Kartal'ın temel sorunu o. Şimdi fiziksel olarak hazır değil diyor. Niye göre hazır değil? %70 neyle ölçüyorsun o %70'i, %30'u? Yok ki böyle bir şey. İşte zamandır burada belirleyici olan. Oyuncu fiziksel olarak evet tam anlamıyla hazır değil, ama şu an kimse tam anlamıyla hazır değil. Çünkü hala hazırlık dönemi devam ediyor bir takım için ve bitmeyecek o. Planlama ona göre yapılıyor.
1: Belki antrenmanda o diğerlerine göre daha fazla bir eksiğini görmüştür. O yüzden...
0: Vardır %100, çünkü onun oyuncu özellikleri farklı. Yani ondan çok koşan, çok mücadele eden bir oyun bekleme. Zaten bilimsel olarak da öyledir ya, bir oyuncu çok fazla koştuğunda ister istemez daha az koşan oyuncu daha zinde olur, daha sağlıklı olur. Eski oyunları hatırlayalım. Orada 10 numara pozisyondaki oyuncular daha az koşarlardı koşu mesafesi olarak. Niye? Daha diri olurlardı. Onlar teknik anlamda bitiricilik tarafta ön plana çıkardı. İşte sen de ona göre oyun
1: yani
0: inşa
1: Kerem'de
0: edeceksin.
1: Yani bir tutma diyorsun.
0: Yok yani, şimdi Kerem'in fiziksel durumuyla İsmail Yüksek'in fiziksel durumuyla Asensio'yu bir tutma. Onlar hiçbir zaman o seviyeye getiremezsin zaten. Asensio'yu da o seviyeye getiremezsin. Hoş o seviyede olsa zaten Asensio'yu sen buralara getiremezsin. Şimdi sende böyle bir oyuncu var. Sen onun becerisinden faydalan.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin son divan kurulu toplantısında borcu yaklaşık 30 milyar TL olarak açıklandı. Bu borç kalemindeki en büyük gider kalemi futbolcu transferleri. Bu denli büyük harcamaya rağmen yıllardır şampiyonluğun gelmemesi anormal değil mi? Sen ne düşünüyorsun?
0: Yani gelmezse hele uluslararası organizasyonda olmazsan bu sürdürülebilir bir ekonomi değil. Bu başına iş açar bir yerden sonra yani.
1: Temel sorunu merak ediyorum aslında.
0: Temel sorun bizim en sevdiğimiz transfer dönemi. Plansız transferler. Baksana kaç tane oyuncu gelmiş gitmiş. Adını unuttuğumuz oyuncular var ki bu tek başına Fenerbahçe'nin de sorunu değil. Galatasaray'ın da sorunu var. Galatasaray'ın avantajı şu Fenerbahçe'ye göre. Şampiyonlar Ligi'ne geliyor. Gelir gider dengesi konusunda ya onların Fenerbahçe'ye göre fazla kazancı var. Senin de burada işte forma satışı, stat geliri, Şampiyonlar Ligi geliri. Oralarda olmak zorundasın. İşte bu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları aslında çok değerli. Gitmen lazım. lazım oralar. Eskisi gibi de değil aslında. Gidebilirsin. Geçen sene de gidebilirdin Benfica maçında. İsmi gözünde çok büyüttün ama iki oyun oynanan oyunun bütününe baktığında sonra üzüldün. Lan biz halledebilirmişiz aslında bunu dedin. O yüzden bu sene de Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için elinden gelen her şeyi yapman lazım. Şey değil yani. Ya oraya gidemezsek değil. Bu ekonomi ancak öyle kurtulur. O da sürdürülebilir hale getirebilmen için sürekli oralarda olman lazım. Tabii tek başına Fenerbahçe değil. Bütün takımlarımız için geçerli. Bu transfer çılgınlığı çok sağlıklı bir durum değil. Burada birileri dur diyecek ona. Aslında teknik direktörlerin varlığı burada çok kıymetli. İşte İsmail Hoca üzerinden örnek vereyim. Geçtiğimiz dönem, bir önceki dönem çalıştığında bir stoper eksiği vardı Fenerbahçe'nin. Bonucci'yi aldı Fenerbahçe. Aslında hemen hemen herkes biliyordu. Toplasan en fazla 5-6 maç ihtiyacın vardı Bonucci'ye. Elinde Yusuf Akçiçek de vardı. Yusuf Akçiçek'i geliştirmek yerine ben Bonucci ile 5 maç oynayayım dedi. Tuttu Bonucci'ye emekli maaşı ikram ettiler. Şimdi teknik direktör orada itiraz edecek. Bizim oraya harcayacak paraya ihtiyacımız yok. Biz Yusuf'un geleceğine talip oluruz. Yusuf'u geliştiririz. Bonucci'ye vereceğimiz paranın fazlasını Yusuf'u oraya göndererek kazanırız. Yani düşüncenin bu olması lazım. Ancak ülke futbolunu, ekonomiyi bu düşünce kurtarır.
1: Peki sence 30 milyar TL borç azalır mı, artar mı? Şu anki gidişattan ne görüyorsun?
0: Artar, azalamaz. Yani Allah. Azalabilmesi için oyuncu satışı olması lazım. Hı hı. Var mı Fenerbahçe'nin şu an eldeki oyunculardan para kazanabileceği oyuncu? Yok ki. Şimdi Kante'den ne kazanacaksın? Asensio'dan ne kazanacaksın? Talişka'dan ne kazanacaksın? Baksana elindeki yüklere. Nene'den ne kazanacaksın? Dünya yatırım yapmışsın. Şerif'ten ne kazanacaksın? O yüzden bunları da yine bu işin uzmanlarına teslim olarak yapacaksın yani. Biri sana Nene için 18 milyon euro dediğinde git o işin uzmanına sor yani. Bir tane teknik bilgisi olan, bu lisansa sahip olan bir kişi Nene ile ilgili sana 18 milyon okey demez ya da Şerif ile ilgili. Yani yine başa dönelim. Bu işin teknik ve idari anlamda donanım olmayan insanların işin içinde olmaması, hele hele bu bütçeleri yönetmemesi gerekiyor. Teknik anlamda bu işin uzmanlarına teslim olacaksın.
1: Yanlış yönetildiğini söylüyorsun aslında.
0: %100 yanlış yönetiliyor yani. Bu çıkamazsın işin içinden. Hele hele bu kadar kurun öngörülemediği bir ortamda nasıl düzelteceksin onu?
1: Şimdi Galatasaray Başkanı Dursun Özbey son divan kurulunda deniyor ki Fenerbahçe transfer yapıyor, biz neden yapamıyoruz deniliyor. O da isyan ediyor. Özbek de şöyle söylüyor. Ben Fenerbahçe'ye göre transfer yapmak zorunda mıyım diyor. Sen bu konuda ne dersin? Galatasaray Fenerbahçe'ye bakarak mı transfer yapmalı?
0: Yapmaması lazım ama bugüne kadar da o işi halletmesi lazım. Eyvallah, onu kabul ediyoruz da ama sen Fenerbahçe'ye göre korkunç avantajlısın. Yani son 4 senenin şampiyonusun. Aynı teknik direktörle çalışıyorsun. 7-8 oyuncuyla hala tekrarın var ilk 11'den ve geçtiğimiz sezon biterken senin zaten alternatif bir santrafor dediğin pozisyon, orta saha, stoper neyse hepsini biliyordun. Şimdi bu kadar süre bir şey yapamıyorsan müsaade et de o insanlar o eleştiri yapsınlar. Gayet de haklılar. Hatta devamında daha problemli bir şey söylüyor başkan. Diyor ki biz geçtiğimiz dönemler Eylül ayında Osimhen'i aldık. Eylül ayında Uğurcan'ı aldık. Eylül ayında Icardi'yi aldık. O zaman başarılı olduk diyor. Yanlış planlama yapmışsın. Ya başarılı olduğunu diye şimdi onu doğru planlama olarak mı anlatacaksın? Senin dediğin gibi olsun. Aldın Eylül ayında Bruno ya da Leo, kimse aldın. Leslie zaten şu an büyük hayal kırıklığı. İki tane daha hayal kırıklığı yaşarsan geçmiş olsun. 13. aldım dedi ya başkan Galatasaray'a o divan toplantısında. Tekrar 13. bırakırsın Galatasaray'ı. O kadar kısa sürede darmadağın olur yani. Çünkü böyledir bu iş Türkiye'de.
1: Ama Fenerbahçe ile yarışıyor ya. Sonuç olarak başarılı oluyor. Bunun da biraz özgüveni var gibi bu açıklamada.
0: Şampiyon oluyor. Yani bizde bütün ilgilenilen şey o ya. Normalde senin biraz önce Fenerbahçe ile ilgili söylediğin şey bu kadar borcun olması, bu kadar oyuncuda karar değiştirme ya da transferde bu kadar yapılan yanlışların benzer sorunu Galatasaray da yaşıyor. Bak iki tane, üç tane isim girsin. Galatasaraylılar 4 sene önce ya adım gibi benim şey derler ya, bu gerçekten buraya geldi mi derler yani. Bak o kadar fazla Galatasaray'da ve en doğru yaptı gibi gözüken kulüp de o kadar oyuncu dayanılmış, bir şey değişmemiş yani.
1: Şimdi Kante'den biraz bahsetmiştin, onu biraz açmanı isteyeceğim. Uzun zamandır Kante'nin durumu ve sözleşmesi eski yöneticiler ve Başkan Aziz Yıldırım tarafından kamuoyu önünde sert bir şekilde tartışılıyor. Sen de eski bir futbolcu olduğun için kendini Kante'nin yerine koyarak düşünmeni istiyorum. Ne hissederdin? Sence Kante motivasyonu sorunu yaşayabilir mi? Motivasyon
0: Kante gibi,
1: sorunu.
0: Kante gibi düşünme şansım yok. O çok ekstra deneyimde olan bir oyuncu olduğu için yani oralara o düşünceye yaklaşma şansım yok. Onun umurunda olmaz ama onu net biliyorum yani. Umurunda olmaz. Zaten belli bir kariyeri deneyimlemiş, belli bir yaşa gelmiş oyuncu. Buraya gelirken aslında temel düşüncesi de sözleşmesine baktığında zaten anlarsın bunu.
1: Sadece para mı diyorsun?
0: Sadece para değil asla ama geliş sebebi ekonomi olan bir oyuncu. Senin ilgilenmez ki bu rakam fazla dedin, az dedin, gitsin dedin, gelsin dedin. Onu hiç ilgilendirmez. O aynı ekonomiyi bir yerde bulursa zaten devam eder o planlamasına. Hiç gerek yok ama. Hiç gerek yok. Senin Kante ile eski bir idareci olarak o parayı biz alırız veririz demen demene, yine aynı şekilde şimdi Kante ile ilgili verelim o parayı gitsin demene. Oyuncu etkilenmez ondan.

0: yana bir sorun yok ama böyle kulüp idare edilmez yani. Yani geçmiş yönetimin aslında transfer planlamasındaki yapmış olduğu hata devam ediyor. Ya yapmışım bir sürü hata değil mi? Ya mahcup olur insan. Mesela ben Saadettin Saran ekibi olsam, orada idareci olsam ilk arkama yaslanırım. Derim ki ya biraz mahcup olalım çünkü bir hayli transfer konusunda hata yaptık. Ciddi de bir ekonomik yük bıraktık. Bak en pahalı dediğimiz oyuncu, yani geleceğe yatırım yaptığımız oyuncu, bugün sahaya dahi gönderemediğimiz oyuncu. Arkamıza yaslanalım. Yani 35 yaşına gelmiş oyuncuya bu sözleşmeyi yapmışız. Genç diye getirdiğimiz oyuncu planlamanın çok altında kalmış. Mahcup olalım, oturalım, artık daha yok, onu ver ben buraya götürürüm demenin alemi yok yani.
1: İbrahim, aslında hassas bir noktadan bahsettin. Dedin ki bu seviyedeki bir oyuncu için çok da bağlamaz bu durum.
0: Evet.
1: Futbolcular o seviyeye geldiğinde artık aidiyet duygusunu mu kaybediyor?
0: Profesyoneller bir de ya bu bahsettiğin oyuncu bir de farklı da bir oyuncu yani. Hani benim ya bugüne kadarki kariyerine baktığımda hep şöyle diyordum. Yani aslında bize çok şey öğretebilir. Yani iş alakası konusunda bize çok şey öğretebilecek oyuncu. Bak geldiği günden beri ben statta da canlı izleme fırsatı buldum. Rakiple ilgilenmez, takım arkadaşıyla ilgilenmez, kimseyle sorun yaşamaz, hakemle sorun yaşamaz.
1: Biraz utangaç da deniliyor ya.
0: O
1: Belki ondan
0: profesyonel.
1: dolayı
0: Ya bizde
1: olabilir.
0: öyle çünkü bizde o seviyede Türk bir oyuncu her tarafa saldırdığı için, yani her tarafa saldırdı, hakeme problemi hakem de arar, değil mi? Arkadaşını da arar, başkan
1: Teknik
0: da arar,
1: direktörle kavga
0: teknik
1: edebilir.
0: direktörle kavga etsin. Sen o profilden buradan sağlıklı bir davranış görünce diyorsun ki muhtemelen utangaçtır diyorsun.
1: Biraz öyle var ama
0: Ama
1: yani.
0: değil ama ya o profesyonel ilgilenmez. O hayata başka bakıyor çünkü. Hani ondan öğreneceği aslında ülkenin çok şey var ama biz başka şeylerle uğraşıyoruz. Yani antrenman sayısına bak, antrenman kaçırmaz. Maç sayısına bak, ne varsa %100'ünü verir, kimseyle bulaşmaz. Aslında ülkenin davranış olarak ihtiyacı olan bu tarz oyuncular. Bu üst seviyede yani kariyerine baktığın zaman da çok üst düzey seviyede oynamış bir oyuncu davranışı gayet sağlıklı. Bence işin o tarafından bakarsak bize faydası olur Kante'nin yani.
1: Yani o oynatılmasa da motivasyonu düşmeyecek. Oynatıldığı zaman da aynı motivasyonla çıkabiliyor mu?
0: %100. Yani o öyle bir oyuncu. Yani sen Kante'yi yarın desen ki ben oynatmayacağım, seni planlamamda yok. Sana bir antrenman planı hiç ilgilenmez. Gider antrenmanını yapar ve o antrenmanı da en iyi yapar bak. Altyapıya da göndersen orada en iyi antrenman yapar. Çünkü bugüne kadarki oyuncunun davranışı bu. Kimi getirdiğini de bilmen lazım. Senin temel sorunlarından biri. Buraya getirdiğin adamı da bilmiyorsun kim
1: İbrahim,
0: olduğunu
1: neden
0: yani.
1: bu kadar tartışılıyor o zaman Kante
0: Maliyet
1: mevzusu?
0: çok yüksek. 35 yaşında oyuncuya vereceğin bu maliyetin karşılığı yok. İnsanların itirazı o. Haklı mı? Haklı. Yapılmaz böyle planlama
1: Ama
0: yani.
1: söylemlerinden de sanki bu kadar yüksek olan bir futbolcuya da bu da verilir gibi geliyor
0: Bu
1: aslında.
0: yaşta oyuncuya verilmemesi lazım. Yoksa oyuncu... Ben tabii şöyle bakarım yani. Ben olsam hiç ilgilenmem. Vermişim ya o parayı. Verdiğim var, ben bakarım ondan ne kazanabilirim yani. Oyunculuk olarak da, insani olarak değil mi? Ben onunla ilgilenirim. Çünkü yine başa gelelim, aslında söylediğin şey. Bu işin kimseye faydası yok. Fenerbahçe'ye hiç faydası yok. Kante'nin umurunda olmaz yani. Sizin bu aranızda yaptığınız kavgayla da hiç ilgilendirmez yani onu. Siz vermişsiniz parayı. Ben o yüzden İsmail Kartal'a sezon başı itiraz etmiştim. Ya Şerif gelmiş ya. Vermişsin 22 milyon euroyu. Sen teknik direktör olarak şu ifadeyi kullanamazsın. Bonservisi fazla. Ne olacak? Yani bonservisi az olsaydı geliştirecek miydin oyuncuyu? Sana ne onun bonservisinden? Sen teknik direktörsün. Yönetime şu raporu verirsin. Bu oyuncu gelişmez. Bu oyuncu gelişir. Teknik direktör davranışı bu. Ama sen maalesef işin aslında en sağlıklı anlatması gereken tarafı teknik direktör olarak bu dili kullanırsan, yukarıda ben teknik anlamda donanım olmayan insanların bu ifadelerine çok şaşırmıyorum açıkçası.
1: Ben şöyle düşünüyorum. Fenerbahçe uzun zamandır şampiyonluğu göremediği için gelen futbolcunun da biraz o aidiyet duygusunu yaşaması lazım ki bize birazcık daha verimli olabilsin diye. Sanki ben zaten geldiği günden beri onu hissedemiyorum ama tabii sen çok daha iyi bilirsin. İyi bir futbolcu diyorsun. Mesela evet, uyumlu dedin. Uyumsuz olan insanlarla yollarını da ayırdı bu zamana kadar Fenerbahçe ama Kante'den o verim alınabilecek mi?
0: Oyun belirler. O Kante'nin tek başına halledebileceği bir sorun değil ki. Yine bizdeki yanlış anlatı. Bu kadar bonservis veriyorsak, bu kadar iyi kulüplerde oynarsa gelir bizi alır götüremez yani. Senin oyunun belirler. Oyunun ne kadar güçlüyse bu tarz oyuncular o oyunu alır başka bir seviyeye götürür. Ama tek başına bir şey yapamaz yani. Kante'nin varlığı oyunla doğru orantılıdır. Bir de bu aidiyet dediğin hadise de şöyledir. Takımlarda dikkat et, aile olduk derler mesela. Hep aile üzerinden bir şey anlatırlar yani. Bir aile olmak o kadar kolay mı yani? 3 tane 5 tane maçta 3-5 ayda aile mi olunur yani? İşte o skorlarla doğru orantılı gider. Bak Galatasaray iyi gittiği için hep oyuncular arasında iletişim iyidir. Öyledir. Şimdi bir yerde işler iyi gidiyorsa, bir iş yerinde herkes mutluysa, parasını da alıyorsa hiçbir sorun yok. Ama işler kötü gittiğinde, şimdi Fenerbahçe'de ben nasıl mutluluk üzerine bir şey anlatayım? Sürekli şampiyonluk vaadiyle yola çıkıyor.

0: başarısız olan bir camia var. Bu tarafta başarılı. Yani belirleyici olan skorlar olacak yani.
1: Tabii
0: Oyuncuların
1: gelen çoğu
0: davranışında olacak.
1: futbolcuda da bunu duyuyoruz. İşte Vedat'ta, Greenwood'da. Biz de bir şampiyon olmak istiyoruz. Bu şampiyonlukta da bir katkımız olsun istiyoruz.
0: Ama olmuyor, yetmiyor yani.
1: Olur ya, öyle de.
0: Ha, olması gerekiyor. Bu isimleri zaten bir araya getiriyorsan.
1: Evet.
0: Hani beklentim bu. Ama Fenerbahçe'nin temel sorunu şu. Bana göre bireysel anlamda oyuncu yeteneğinden bahsediyorum. Fiziksel tarafı bir yere bırakıyorum. Fenerbahçe tarihinin en iyi, en kaliteli oyuncuların bir arada olduğu organizasyon diyebilirim. Artık İsmail
1: Bu
0: Kartal'ın
1: sene mi?
0: bu sene. İsmail Kartal'ın artık bu kadro ile ilgili yok fiziksel olarak hazırlık bekleyeceğiz. Yok en iyiler bir arada oynama değil.
1: Top
0: Ben
1: artık
0: anlamadım.
1: İsmail Kartal'a
0: Yani bunu
1: diyorsun.
0: alacaksın, en üst seviyeye çıkartacaksın. Daha iyi oyuncular sana verilmez yani. Olmaz yani. Hani herkese nasip olmaz böyle
1: Şu an
0: oyuncularla
1: bayağı
0: çalışmak.
1: aynen. Eklemek istediklerim varsa dinlerim İbrahim.
0: Başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Kim ne dedi de her hafta olduğu gibi futbol gündemine dair öne çıkan başlıkları İbrahim Yavuz'la beraber değerlendirdik. Bir sonraki Kim Ne Dedi'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
3: Bu takımın genç yıldız adayı Renato Niaga ile birlikteyiz. Ve kendisine özellikle yeni sezon hazırlıkları, bundan sonraki süreçle alakalı sorularımızı yönelteceğiz. Şöyle başlamak istiyorum. Renato sezonu aslında erken açtı. Hem bireysel olarak hem de takımın yeni sezon hazırlıkları ile alakalı neler söyleyecek? İki tane hazırlık maçı geride kaldı.
4: Preparação individuais o que você acha da sua preparação você mesmo e da equipa porque já jogamos três jogos dois jogos amistosos o que você acha disso?
5: Não sei, merhaba, good night, I don't know. Mas sim, comecei a trabalhar mais cedo porque não tive muito tempo de jogo na segunda parte da época, então achei que eu tinha que continuar a trabalhar, que é para eu poder manter em físico. E também percebi que eu tinha que melhorar algumas coisas fisicamente para poder trabalhar mais, para chegar mais forte. E aqui, no início de temporada, como disseste, os três jogos, acho que estamos a ir na ideia que o Mister quer. Não estamos no nosso ritmo, mas é por isso que pré-época sério, para voltar a entrar no ritmo competitivo, para estar mais melhor fisicamente. E a equipa também para nos conhecer melhor, mas já tínhamos conhecido porque não tem assim jogadores novos e acho que estamos bem, estamos já preparados bem.
4: Geçen sezonun ikinci yarısında çok fazla oynayamadığım için benim birazcık daha erken çalışmaya başlamam gerektiğini düşündüm. O yüzden olarak biraz daha hazır olmak için hem bu eksikliğimi kapatmak için o yüzden arkadaşlarımdan biraz daha erken başladım çalışmaya. Ayrıca hem fiziksel hem başka açılardan eksiklerimin olduğunu düşündüğüm için bunu bir fırsat olarak gördüm ve bunları kapatmaya çalıştım. Buraya geldiğimizden beri de hazırlık maçları yapıyoruz. Takımla beraber çalışıyoruz. Henüz kendi ritmimizde değiliz. Bunun farkındayız. Ama hocanın bizden istediklerini anlamaya, sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Birbirimizi tanımaktan o kadar bahsedemeyeceğim. Çünkü çok fazla yeni oyuncu yok. Ama gençler aramızda katılmış durumda. Onlar birbirini anlıyor. Herkes birbirinin ne yaptığını anlamaya çalışıyor. Dediğim gibi tam ritmimizi bulabilmiş değiliz. Fakat bu yolda çalışıyoruz.
6: Evet, ben de hoş geldin diyorum. Niaga'ya teşekkür ediyoruz.
5: Rica ederim abi.
6: Galatasaray'ı tercih etmesindeki en önemli faktörler nelerdi? Transfer süreci nasıl gelişti? Bu konuyla alakalı bize bilgi verirse seviniriz.
4: Qual foi o fator que você escolheu Galatasaray como seu
5: como minha
4: numa equipa e como aconteceu todo esse processo da transferência?
5: O processo de transferência é bocado muito longo, mas escolhi Galatasaray porque acreditava no projeto. Eu sabia que ia ser mais difícil para mim, ia ser mais competitivo, mas eu acho que assim é que eu consigo me preparar para o meu futuro. Estar num clube competitivo onde eu sei que eu tenho que trabalhar muito e sei também que eu vou poder aprender com os jogadores experientes e pelo projeto do clube, é por isso que eu vim para Galatasaray. Também quero competir, quero jogar a Champions League e mais por causa disso. E também é um clube grande, um dos melhores da Europa, então só tive que aceitar a proposta deles, o projeto, escolhi isso, mas por causa disso.
4: Yani süreç daha uzun ve karmaşık ama şöyle özetleyebilirim. Ben Galatasaray'ın bana sunduğu projeyi beğendim ve şu anda buradayım. Kendime daha zor bir hedef seçmek istiyordum çünkü daha fazla rekabetin olduğu, benden daha fazla beklentinin olduğu, daha kaliteli oyuncularla ve daha kaliteli oyunculara karşı oynayacağım. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Avrupa'nın en büyük takımlarından bir tanesinde bulunmak, kendimi daha fazla zorlamak hem burada başarılı olmak için hem de geleceğim için de daha doğru, belki daha yıpratıcı ve zor bir hedefti ama önüme böyle bir proje geldiği zaman bunu tercih ettim.
3: Ve ilk sezonunda Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı. Kariyerindeki ilk şampiyonluk mu onu merak ediyorum. Bir de bu şampiyonluk, bir de şampiyonluk kutlamaları, şehir turu, stattaki o yapılan güzel organizasyon, bunlarla ilgili neler söylemek ister bu genç yaşta bu tecrübe?
4: Que você acha do como celebramos o campeonato, a gira no na cidade, no estádio, com os adeptos, tudo isso, como o que você sentiu?
5: Realmente foi incrível, não imaginava que eu ia viver isso a essa idade. Mas foi incrível, foi especial, porque é o meu primeiro ano profissional, ser campeão logo pelo Galatasaray, algo que eu não imaginava, mas fico muito feliz e grato por Deus por ter vivido esse momento. E foi um momento incrível, um momento que eu não vou esquecer, né? São momentos únicos da nossa vida.
4: İnanılmaz bir deneyimdi benim için çünkü tahmin etmezsiniz hani bu yaşınızda ilk profesyonel kontratlarınızdan bir tanesiyle böyle bir şampiyonluk yaşamak ve böyle bir taraftarla bunu kutlamak unutulmaz şeyler yaşadım. Çok güzel bir deneyim oldu. Çok güzel bir anı oldu benim için.
3: Özellikle şehir turunda gayet mutluydu.
4: Quando viramos na cidade, você estava muito feliz.
5: Eu estava feliz com meu ovo, né? Estava contente demais. Ainda por cima ver todos os adeptos lá na cidade a correr. É incrível, foi incrível.
4: Tabii ki mutluydum. Çok mutluydum. Bütün taraftarları da görmek, şehir turu atmak takımla inanılmazdı. Çok güzeldi.
6: Diego saha içerisinde top ayağına ne zaman gelse Galatasaray taraftarı orada bir tepki veriyor. Bunu nasıl karşılıyor?
4: E também tem as vozes dos adeptos. Cada vez que você toca a bola no pé, no seu estádio, o que você sente?
5: Realmente sou grato, muito grato ao apoio deles, porque eles me apoiam, não só lá no campo, também incentivam-me muito a continuar a trabalhar mais. E isso é sempre especial quando os adeptos têm um carinho por ti. E imagina entrar num campo, por exemplo, quando eu fui estrear, para mim eu estava super tranquilo, ninguém me conhece no estádio, eu a entrar no estádio, a tocar no bola, eles a gritar, é uma sensação que eu nem posso te explicar, mas fico feliz e grato pelo apoio deles, por isso eu trabalho todos os dias, dou o meu máximo todos os dias, que é para poder fazer eles felizes também, porque eles conseguem me fazer feliz, é dar o meu máximo para que eles sejam felizes.
4: Ya kendine çok müteşekkirim çünkü geldiğim ilk andan itibaren ben sahaya çıkacağım ve kimse beni tanımayacak diye çok sakin bir şekilde oraya gelmişken her top ayağıma geldiğimde bana böyle destek göstermiş olmaları, bana sevgilerini göstermiş olmaları beni borçlu hissettiriyor. Ben de daha çok çalışmalı, kendimi geliştirmeli ve onları mutlu edecek şeyler yapmalıyım diye düşünmeye başlıyorum. Onların gösterdiği sevginin bir karşılığını verebilmek istiyorum. Gerçekten bana gösterilen bu sevginin, desteğin destekten dolayı çok müteşekkirim.
6: Evet, taraftar onu çok seviyor. Kısa sürede biz bunu fark ettik. Şu anda yağmur yağıyor. Aslında röportaj öncesi sorun olmaz dedi. Bu konuda belki taraftar bize kızabilir. Yağmurda ıslanıyor diye.
4: Os adeptos chegaram muito e agora elas estão olhando que está chovendo agora e pode ficar brincar com nós.
5: Não tem problema. É o meu trabalho, né? Também não estou a molhar sozinho, vocês também estão a molhar, por isso podemos molhar todos juntos.
4: Problem yok. Benim işim bu. Ayrıca kendi başıma da ıslanmıyorum. Sizler de ıslanıyorsunuz. Hep beraber ıslanarak işimizi yapıyoruz.
6: Teşekkür ediyoruz. Şeyi soracağım. Evet. İlk ay onun için ne anlam ifade ediyor?
4: O que significa ilk ay para você?
5: İlk ay. Para mim é um espelho, para mim é um exemplo que eu posso seguir. É um profissional incrível, já chegou no alto nível, já ganhou tudo, champion e tudo, mas ele continua a trabalhar mais. E eu, sinceramente, eu nem imaginava se eu podia jogar com ele, mas só tenho que aprender com ele e com outros também, experiente ao lado dele. E ele é um... significa como se fosse um professor. Tenho que aprender com ele, se quer chegar no nível dele, tenho que aprender com ele, para que um dia também possa chegar no nível dele ou mais alto que ele.
4: Kendisinden çok şey öğreniyorum. Benim için bir hoca, bir öğretmen olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem yani onun yanında oynayabilmiş olmak bile şu anda bana çok enteresan geliyor, ilginç geliyor. Hiç aklımcından geçmezdi. Hem her şeyi kazanmış, hem çok profesyonel bir oyuncu ve hala çalışmaya devam ediyor. Hem ondan hem diğer deneyimli takım arkadaşlarından çok şey öğreniyorum ama kendisini bir örnek, bir öğretmen, bir hoca olarak görüyorum kendim için.
3: Evet. Galatasaray taraftarının kendisinden beklentileri gerçekten büyük. Onun da mutlaka çok önemli.

0: hedefleri var. Yeni sezonla alakalı kendisi ne söyleyecek? Çünkü daha geniş bir rotasyon olacak. Hatta Leslie transferi de var. Orta sahada çok fazla oyuncu olacak. Yani bu rekabet için ve yeni sezon hedefleri için neler söylemek ister?
1: As expectativas dos adeptos do Galatasaray é muito alto de você e você também tem os objetivos seus próprios e agora que tem mais um meio campista que chegou Leslie tem mais competição dentro da equipa como que vai afetar tudo isso ao seu rendimento?
2: Isso para mim não é indiferente. Eu sempre, mesmo se tivesse duas meio-campo, ou três, ou quatro, ou cinco, vou fazer sempre o meu trabalho, vou treinar sempre no meu máximo e no jogo dar o meu máximo para ajudar a equipa. Importante para mim é estar pronto quando o Mister me chamar, para estar pronto para ajudar a equipa a conseguir vitória, que é o mais importante. E do resto, não foco nisso, tento fazer o meu trabalho, que é só com o meu trabalho que eu consigo. Que eu vou conseguir dar o meu máximo, conseguir jogar, não posso me preocupar com os outros, porque tem tanto meio campo, isso, só tenho que fazer o meu trabalho.
1: Yani o 2 tane, 3 tane, 5 tane, 6 tane orta sahamızın olması benim için aslında hiç önemli değil. Benim odağım bambaşka bir yerde. Ben kendimi geliştirmek ve hoca beni çağırdığı zaman, sahaya attığı zaman hazır olmak için elimden geleni yapmam gerekiyor. Dolayısıyla kim geldi, kim gitti, nasıl bir rekabet var ondan ziyade ben kendimle ilgilenmeye odaklanıyorum. Ben kendimi nasıl geliştireyim, kendimi nasıl hazır hale getireyim ki bana ihtiyaç olduğu zaman takıma faydalı olabileyim. Bundan başka odaklandığım bir şey yok.
0: Şöyle, aslında kendisi defansif bir orta saha gibi adlandırılıyor ama ben canlı izlediğim zaman mesela inanılmaz yetenekli olduğunu düşünüyorum ve işin hücum tarafında da mutlaka başarılı olacağını düşünüyorum. O orta sahada işin savunma tarafında mı yoksa hücum tarafında mı kendisini rahat hissediyor? Bir de şunu soracağım. Oynadığı bölgede mesela oyuncuların hani çok az sayıda top kaybetme özelliğinin olması gerekiyor aslında. Bunun üzerine kendisi çalışıyor mu? Bununla ilgili mesai harcıyor mu özel olarak?
1: A maioria das pessoas te considera como um meio defensivo. Mas ela assistiu os jogos seus e viu que ofensivamente também tem muito talento, tem talento para fazer coisas boas no, ofensivamente. Você sente mais cômodo em ataque ou em defesa?
2: Eu sinto mais à vontade para ataque, mas só que como eu gosto tipo de ajudar a equipa, por isso às vezes acabo por defender também como se fosse o seu meio defensivo, mas depende também da formação do Missa. Se calhar muitos pensam nisso, porque na minha antiga equipa jogávamos só com dois meios de centro, então acabas por ser mais defensivo, não consegues ir como um posição 10, por exemplo, mas aqui se jogamos com três, já consigo ir mais para frente, já consigo mostrar a minha qualidade mais para frente. Mas é mais naquele da ajuda voltar a defender e é isso, é mentalidade.
1: Ben hep sahada çok koşan ve takımına yardım etmeye çalışan bir oyuncu profili gösterdiğim için hep defansif orta saha gibi algılanmam çok normal. Fakat bu takımın oynadığı formasyonla, o maçın taktiğiyle, dizilişimizle de çok alakalı. Ne bileyim, tek önde var oynarken başka bir şey oynuyorsunuz. İki orta sahayla oynarken hücuma daha az bazen yardımcı olduğunuz durumlar oluyor. Üç tane yakın profilli oyuncu varken diğer ikisi savunurken siz ileride daha fazla işler yapma, kalitenizi gösterme şansı buluyorsunuz. Dolayısıyla bu onunla da alakalı.
0: Bu top kaybetme,
1: sua posição, o bölgedeki oyuncunun... Se meio centro, tem que perder poucas bolas. É muito importante. Você está trabalhando em isso para perder menos bolas, porque os jogadores elites... Se você faz a diferença com perder menos bolas no meio campo.
2: É verdade, tens toda a razão. É verdade. Sim, eu trabalho nisso todos os dias, tento perder menos bola no jogo, porque eu sei que o meio campo é uma posição muito perigo, pode sofrer contra-ataque lá. Mas isso é que é o tempo, é com o jogo que eu vou me aprender mais, mas tento sempre perder menos bola possível durante o jogo. E se eu perder também, não vou ficar agarrado porque perdi, vou à luta do outro, procura do outro.
1: Evet, tabii ki çalışıyorum bunun üzerinde çünkü orta sahanın ne kadar tehlikeli tırnak içerisinde bir pozisyon olduğunun farkındayım. Her kaybettiğiniz pozisyon, her kaybettiğiniz top bir tehlike olarak gelebiliyor. Ben de daha az top kaybetmek için hem maçlarda hem idmanlarda özen gösteriyorum, çalışıyorum. Fakat başka bir önemli şey de topu kaybettikten sonra orada kalmamak. Dolayısıyla her top kaybından sonra benim veya takım arkadaşlarımın geriye koşmak ve bunu tekrar geri kazanmak için çalışıyorum, bunu çabalıyorum.
3: Galatasaray 4 sezon üst üste ligde

0: Şampiyon oldu ve 4 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne düzenli bir şekilde katılıyor. Çok iyi bir performans sergilediğini de düşünüyoruz tabii Galatasaray'ın. Niaga Şampiyonlar Ligi'nde olmasının nasıl bir durum onun için yani? Nasıl görüyor bu durumu? Ne hissettiriyor ona?
1: Guarda, está ganhando a Liga 4 vezes agora e estamos no Champions todos os anos. O que significa Champions para você? Que
2: Para mim,
1: experiência?
2: como eu, para qualquer jogador ou para qualquer miúdo, qualquer vai querer jogar Champions League, porque em termos de equipa é o mais alto nível possível que pode jogar. Por isso eu ficaria muito feliz se eu conseguir jogar no Champions. E vamos à procura do quinto, se Deus quiser.
1: Tabii ki hem benim için hem her oyuncu için her çocuk için belki bir rüya Şampiyonlar Ligi çünkü bulabileceğiniz kulüp seviyesinde en üst seviyede takımların bulunduğu en üst seviyedeki ligden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu sene oynayabilirsem Şampiyonlar Ligi'nde çok mutlu olacağım. Yani herkes için sadece benim için değil bütün oyuncular için inanılmaz bir yer orası. Ve umarım 5.'yi de kazanacağız ligi. Bir şampiyonluk daha yaşayacağız.
0: Evet, kendisinin aslında çok iyi dans ettiğini biliyoruz. Saha içerisinde de bunu görüyoruz. Ona eşlik eden oyuncu kim var takımda?
1: Sabemos muito bem que você dança muito bem.
2: Sim.
1: Quem é o segundo que dança com você?
2: Que agora. Agora danço.
1: Quem pode acompanhar-te em dançar?
2: No
1: Ou
2: clube.
1: você dança bem?
2: No clube, acho que é Marlene. Marlene.
1: Marlene muito bem.
0: Jean Armando.
2: Já, agora estou a ensinar Jean Armando.
1: Şimdi Jean Armando'yu öğretiyoruz bir iki kişi.
0: Çok iyi. Şunu sormak istiyorum ben bir de. Yani aslında çok potansiyelli bir oyuncu. Bunu biz Türkiye'ye geldiğinde de net olarak oynadığı karşılaşmalarda da gördük. Birkaç yıl sonra Niega nasıl profilde bir oyuncu olacak?
1: Agora todos sabemos que você tem um potencial muito alto, você. Onde que você imagina vai estar dentro de 2 anos?
2: Dois
1: Em que
2: anos.
1: nível?
2: Sei que tenho potencial, porque Deus me deu isso desde quando eu era criança, mas eu percebo que tenho que trabalhar mais cada dia, aprender mais, assim é que eu vou conseguir ficar mais forte. E dentro de 2 anos eu tenho contrato ainda com o Gala. Meu sonho é estar no mais alto nível com o Gala daqui a 2 anos, estar num dos melhores do mundo, como eles estão agora, ajudar ainda o clube continuar a fazer ainda mais nome na Europa. E é isso, dentro de 2 anos é isso que eu imagino.
1: Ben çocukluğumdan beri bir potansiyelim olduğunu zaten hep ben de biliyordum, bana da söyleniyordu. Ama bunun sadece potansiyelli olmadığını çalışarak olduğunun da bilincindeyim. Dolayısıyla çalışmaya devam ediyorum. 2 sene sonrayı düşünecek olursam, 2 sene sonra benim hala kontratım olacak Galatasaray'la. Dolayısıyla Galatasaray ne kadar iyi yerde olursa ben de orada olmayı hayal ediyorum. Avrupa'da iyi işler yapıyoruz ama daha da iyi yerlerde beraber olmak, daha iyi temsil etmek, özellikle Avrupa arasında takımı. Hayalini kurduğum şey bu.
3: Şöyle Monza maçı öncesinde sahada gözlemlediğimde Osimhen'in kendisiyle saha içerisinde böyle özel bir sohbet ettiğini gördüm. Osimhen de baktığımız zaman hem Afrika'nın hem de dünyanın en önemli yıldızlarından bir tanesi. Takım üzerindeki ağırlığı ve Osimhen'le ilgili görüşlerine bir de o gün saha içinde ne konuştular özelliği
1: Antes do jogo do Monza, você tem uma
2: ise.
1: conversa com o Osimhen, se não é privado, pode dar uma ideia do que é isso, porque o Osimhen é um jogador muito importante na África, no mundo inteiro. Que tipo de influência tem na equipa e em você?
2: Em mim, é verdade, ele é um dos melhores exemplos para nós africanos, ou África inteira, todos nós sabemos que ele é um exemplo, porque ele veio de nada, nós também viemos de nada, somos capazes como ele é capaz, e ele me ajuda muito, aconselha-me muito, desde o início, quando eu cheguei, ele me recebeu muito bem, é um jogador que está sempre lá para mim, para puxar para mim, desde aquele tempo quando eu cheguei. E antes do jogo ele estava a falar comigo, mas não é nada demais. É como eu disse, ele acredita muito em mim, acredita muito na minha potencial, e ele estava a me dizer para eu continuar a trabalhar, que eu sou a trabalhar bem, que ele estava a ver algumas notícias que ele não estava feliz, mas isso era outras coisas ali entre eu e ele, mas está tudo bem, mas ele me apoia sempre, ele estava também a aconselhar sobre futuramente o que é que pode vir a acontecer, como eu, ele é um jogador experiente, tento ouvir sempre ele. E ele é um exemplo para mim, para nós todos também na África, como eu, um dos melhores do mundo na posição dele. istedim ki seyi pasta
1: değil. Osman tabii ki çok önemli bir oyuncu, hem benim için hem bütün Afrikalı oyuncular için, çünkü hep yani birçoğumuz gibi o da bir hiçlikten gelip buraları görmüş, başarmış bir insan. Dolayısıyla çok büyük bir örnek. Geldiğim günden beri de hep bana destek oldu, hep bir şeyler göstermeye, anlatmaya, kendi deneyimlerini paylaşmaya çalıştı. Çok iyi karşıladı beni ve hep koruyan kollayan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Saha içindeki konuşma çok alakalı bir durum değildi. Yani bir gördüğümüz bir haberle alakalı bir şey konuşuyorduk sadece. Ama onun dışında bana hep destek olan, kendi yaşadıklarından örnekler vererek benim gelişmeme yardımcı olan ve geldiğim günden beri de beni koruyup kollayan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Çünkü pozisyondaki belki en iyi oyunculardan bir tanesi ve benim gibi bütün Afrikalı oyuncular için de çok güzel bir örnek.
3: Şöyle, Okan Hoca bu kulüp tarihinde çok önemli bir insan. Futbolculuk döneminde şampiyonluklar yaşadı. Şu an teknik adamlık döneminde tarih yazıyor. Hoca ile ilişkileri nasıl, ilk geldiği günden beri hoca, teknik ekip yaklaşımı nasıl, düşünceleri neler?
1: Okan Buruk è una persona molto importante nella storia del club, come giocatore, come tecnico, sta scrivendo storia ora mesmo. E desde che você chegou, qual è il dialogo entre ele e você?
2: Entre ele. Nós falamos sempre, ma ele conversa normal, assim, eu non tenho assim tantas conversas com ele, ma ele è un buon treinador e ele também fala, tenta me ajudar no que é possível. E certo que ele está a fazer a história dele, ele já fez como jogador e aquele agora como treinador. Uhum. Ele está de parabéns. É só continuar a fazer o trabalho dele, que nós vamos fazer o nosso, ele não vai acabar por juntar e vamos conseguir realizar coisas juntos.
1: Evet, kendisi çok önemli bir kişi bu kulüp için, hem hoca hem oyuncu olarak olduğunu da biliyorum. Ve geldiğimden beri benimle diyalog halinde olan, bana destek olan, bana yardımcı olan bir hoca ve iyi bir antrenör olduğunu söyleyebilirim. O bir taraftan kendi zor işini yapmaya çalışıyor. Biz de ona destek olarak çalışarak kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bunlar bir araya geldiği zaman da böyle başarılar ortaya çıkıyor.
3: Bazen saha içinde oyunlarda hocanın da oyuna dahil olduğunu görebiliyorum. Hocanın şu anki durumuyla alakalı ne söyleyecek?
1: Ya, biz nos treinos vimos videos de ele, está na ronda com vocês. O que você acha do duelo como jogador agora mesmo?
2: Como jogador não vamos perder ele, mas ele tem qualidade. E ele... É engraçado ver ele a jogar, isso é muito bom, é um exemplo para nós, dele estar aí a fazer conosco, a jogar conosco, é muito bom.
1: Bence hepimiz için güzel bir örnek oluyor, bizimle gelip orada sahada da oynuyor olması. Kalitesinin olduğu belli, belki bizimle aynı şeyde değil şu anda, kondisyonu değil ama kalitesini belli ediyor. Onu bizimle beraber idmanda oynarken görmekte açıkçası mutlu ediyor beni, gülüyorum.
3: Hocam Galatasaray'da Avrupa şampiyonluğu yaşadı ve Inter forması giydi, onu da hatırlatmak isterim.
1: İyi, tamam, el sayo kampiyon. En Galatasaray y también jugó para Inter.
2: Él. En él.
1: No,
2: él. Ah, él, para Dumisar. Sí, ah, sí, sí, sí, sí.
0: Sayın Başkan Dursun Özbek kendisini evladı gibi görüyor. Kemal Urgaz'la hatta bir selamlaşması vardı. Bu sosyal medyada da çok fazla yayılmıştı. Başkanla ilişkileri nasıl acaba?
1: Que o presidente acha você como um outro filho. Tem um vídeo de ele com você no Kemal Urgaz.
2: Ah, se você vai lembrar. Lembro. Aquele de cumprimentar. Sim, ele é muito engraçado. Mas eu gosto muito dele. É boa pessoa. E acho que o clube está mesmo bem na mão de boa pessoa. E só temos que desfrutar cada dia, aproveitar tudo que temos lá.
1: Çok ilginç, komik bir an doğa, ben de izleyince gülmüştüm. Geldiğimden beri kulüpteki herkes zaten çok iyi davranıyor ve iyi insanlar görüyorum. Bunun keyfini çıkarmamız lazım diye düşünüyorum.
0: Evet, şey soracağım bir de, idolü kim acaba? Örnek aldığı futbolcu İlkay, evet biraz bahsetti ama onun dışında.
1: Sidi un idolu.
4: Hatta o dünyada takip ettiği orta saha oyuncu.
1: Futbol mundial, tipo meio no nome do Ilkay, por exemplo, se tem um outro jogador que você...
2: Sim, eu acompanho agora, ainda por exemplo, agora acompanho mais Pedro, Vitinho, esses jogadores assim que são na minha posição. De Bruyne acompanho todos, eu gosto de todos deles que jogam na minha posição. Eu não tenho assim um jogador único que eu possa dizer meu ídolo assim, mas eu acompanho todos, gosto de... Praticamente todos, eu acompanho todos.
1: Herkesi takip ediyorum ve izliyorum. Bunu söyleyebilirim. Pedri'yi, Vitinho'yu çok izliyorum, beğeniyorum. Fakat hani bu oyuncu benim idolüm, bunu örnek alıyorum diyebileceğim öyle birisi yok. Fakat herkesi izlediğimi ve iyi işler yapanları ilgiyle ve özenle takip ettiğimi söyleyebilirim.
0: Türkiye'deki derbilerin anlam ve öneminin farkında mı? Bunu biliyor mu peki çok fazla?
1: Çünkü mesela şimdi biz derbiz. Nanna Türkiye var. Você sabe a importância desses jogos, né?
2: É incrível. Realmente é incrível. O jogo, não só o derby, mas outros jogos também em casa ou fora de casa, acho que é muito bom. E é por isso que eu disse para mim, é muito importante estar nesse

0: nível agora com a cidade, porque eu sei que daqui à frente, com essa experiência que eu já estou a ter, daqui à frente eu vou ficar mais forte, vou estar mais acostumado a esse tipo de palco, com esse derby, assim, e sou capaz de jogar em qualquer estado, então isso é o que mais importa para
1: Evet,
0: mim.
1: derbiler inanılmazlar. Fakat sadece onlar da değil, bizim hem içeride hem dışarıda oynadığımız maçlardaki tansiyon da seviye de çok yüksek olduğu için ben bunların her birini biraz deneyim öğrenecek bir şeyler olarak görüyorum. Çünkü bunlardan çıktıktan sonra ilerideki maçlar içinde kendimi çok daha güçlü, çok daha hazır hissetmemi sağlayacak. Fakat gerçekten inanılmaz maçlar oynanıyor.
2: Evet. Birkaç tane böyle özel kişisel şeyi soracağım. İstanbul'da 24 saati böyle özetlerse nasıl geçiyor acaba?
1: Agora coisas mais pessoais, digamos, como passa o 24 horas, um dia
2: İstanbul.
1: inteiro no
2: Onu
1: Istanbul.
2: şaşırtan şeyler oluyor mu?
1: E qual é a sua presa mais grande?
0: Me?
1: Ou sua presa?
0: Surpresa.
1: Sim.
0: É, surpresa mais grande é o carinho de todas as pessoas. Por exemplo, comigo, eu não esperava se ia ser, por exemplo, aqui quase todos gostam de futebol, para qualquer sítio que tu fores, vai ter sempre pessoas ali a falarem contigo, até. E o meu dia, passo o meu dia, se vamos treinar de manhã, corro, vou para treino, e quando eu voltar à tarde, fico em casa. Mas tenho miúdos lá no condomínio que são pequenos, meus amigos, às vezes vão lá em casa, me chamam, às vezes vou brincar com eles, jogar com eles, fazer algumas coisas com eles, que deixa eles felizes, ou às vezes ficamos lá em casa, fica a divertir com eles, passo o meu dia assim.
1: En çok şaşırtan şey nereye gidersem gideyim arabada veya herhangi bir yerde insanların benim yanıma gelip benimle konuşmak istemesi, bana ilgi gösteriyor olması, buna hala şaşırıyorum. Her seferinde benim bir günümde eğer mesela sabah antrenman yapıyorsak erken antrenmana geliyorum. İdman bittikten sonra da aslında eve gidip ailemle, kardeşlerimle oynamakla geçiyor. Onları mutlu etmeye çalışıyorum. Çok ilginç şeyler yaptığımı söyleyemem. İdmandan çıkıp eve gidip onlarla vakit geçirip
3: Konsol oyunu oynuyor mu?
1: o sea jogando consolo jogando computador.
0: Futebol, jogo futebol com eles. Jogo futebol no sintético. Às vezes, quando eu não tenho treino no meu dia de folga, vou lá, jogo com eles. Eles também não acreditam, às vezes, que estou mesmo a jogar com eles. Mas para mim é o importante, porque eles são crianças. Eu sei que eles gostam muito de mim e eles querem um dia ser jogador. E essa pequena coisa acaba por fazer diferença. Ir jogar com eles, eles vão acabar por motivar mais, acreditarem. E se jogarmos com ele consegue jogar lá, nós também um dia podemos chegar lá. Isso é.
1: Bilgisayarından ziyade ben evimin yakındaki mahallemdeki çocuklarla futbol oynuyorum onlarla oradaki sentetik sahada. Çünkü her çocuk gibi ben de onlar gibi başladım ve onlar da benimle oynuyor olmaktan dolayı daha da mutlu oluyorlar. Onları mutlu ediyorum. Eğleniyoruz ve onlar da hayal kuruyorlar. Bu şekilde vakit geçiriyoruz.
3: Son bir iki soru çünkü taraftar da artık üşümesini, ıslanmasını istemiyor.
1: Va a ser última pregunta porque está
0: Não,
1: chovendo e os adeptos
0: problema,
1: estão dizendo de deixa ele. Está chovendo.
2: Sağ içinde kendisinde güvendiği en önemli özelliği hangisi? Geliştirmesi gereken özelliği hangisi?
1: Aqui dentro do campo, qual é o seu mais forte, a qualidade mais forte que você acha e a coisa que tem que melhorar mais? As duas coisas.
0: Mais forte. Pergunta difícil, né?
1: Bu zor bir soru oldu. En güçlü şeyim ne
0: Mais
1: acaba?
0: forte, mais forte.
3: Dinamizmi?
0: É, se calhar dinâmico, eu consigo jogar em qualquer lado, em qualquer posição.
1: Herhangi bir pozisyonda, herhangi bir yerde oynayabilecek dinamizme
0: E
1: sahibim, bunu söyleyebilirim.
0: sou bom com a bola, proteger a bola, mas para melhorar, eu acho que ainda tenho muita coisa a melhorar, mas isso é mais com o jogo, com o tempo. Só assim que eu consigo melhorar mais, porque são pequenos detalhes que consigo aprender durante o jogo, durante os treinos. Isso sim.
1: Topu iyi koruduğumu düşünüyorum. Başka bir güçlü yanım. Geliştirecek çok fazla yanım olduğunu düşünüyorum. Bunlar çok küçük detaylar belki ama her maç, her antrenmanda kendimde geliştirecek küçük ufak tefek şeyler bulup onların üzerine gitmeye çalışıyorum. Ama çok geliştirmem gereken şey var.
2: Türk yemekleriyle arası nasıl? En çok sevdiği yemek hangisi?
1: Comida turca. A comida turca.
0: Comida turca.
1: Se você gosta, o prato mais te gusta.
0: Por acaso, eu gosto de comidas turcas. Eu gosto uma de uma pasta, massa, tegle, que é assim. Gosto muito dessa.
1: Türk yemeklerini de seviyorum genel olarak ama

0: Makarna bazlı şeyler, tagliatelle falan seviyorum.
1: Son sorumuz olsun. Galatasaray taraftarına burada ne gibi bir mesaj yollamak isterdin?
0: Ahora sí, última pregunta, ¿cuál es el mensaje para los atletas?
2: Jared, primeramente eu agradeço a eles e a todos os que me apoiam, não só eles, ou todos os que me apoiam durante essa caminhada, e especialmente também a minha família. E para eles, vamos contar com eles essa época, mais uma época. Todos nós juntos vamos conseguir, de certeza. Com eles somos mais fortes e vamos contar com o apoio deles. E eles também podem esperar o nosso máximo, vamos dar o nosso máximo para que eles consigam ser feliz de novo, como ano passado. É algo que eu quero viver muito de novo, e aqui principalmente no Galatasaray. E vamos contar com eles. E obrigado.
0: Öncelikle kendine çok müteşekkirim. Hem bana gösterdikleri destek, sevgiden ve aileme gösterdikleri sevgi ve destekten dolayı ve buna devam etsinler. Çünkü bizi çok daha güçlü kılıyorlar. Hem beni hem bütün takım arkadaşlarımı. Ve biz de elimizden gelenin maksimumunu verip bir defa daha onlarla şampiyonluk kutlamak istiyoruz beraber. Çünkü ben de bu kutlamayı bir defa daha Galatasaray'la yaşamak için inanın çok hevesliyim. Onlar desteklerine devam etsinler. Biz de elimizden gelen en iyisini yapıyor olacağız. Tekrar şampiyon olmak için.
3: Hocam öncelikle kendisine, sonra size çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Burada yoğun bir tempo içerisinde siz de özellikle bize vakit ayırdınız. Burada röportajda yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.
3: Evet arkadaşlar, 90 artı dijitalde Galatasaray'ın önemli yıldız adaylarından bir tanesi Renato Niaga ile birlikteydik röportajda. Merak edilen tüm soruları kendisine sorduk ve cevapladık. Kendisine bir kez daha teşekkür ederiz.
2: Teşekkürler. Haydi gala.
4: Kim ne dedi?
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
7: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekansındasınız tabii ki. Ben Can Genç, malumunuz hafta sonları zaman zaman sizlerin karşısına çıkıyorum. Sizlere tabii ki birçok içeriğimiz oluyor ama genelde Süper Lig endeksli yayınlar yapmaya gayret ediyorum ki bugün de bu saat diliminde açıkçası sizlere eşlik edeceğim. Tabii ki birçok konumuz var, birçok gündemimiz var. Gündem aşırı yoğun. Sayın Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı vardı ki Aziz Yıldırım'ın basın toplantısını tabii ki sizlere hem tekrar yayınlarımızda dinlettik hem de dinletmeye de devam ediyoruz haliyle. Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları hakikaten epey bir sosyal medyada da yankı uyandırdı. Başkanın en önemli söylediği şey de biz bu sene şampiyon olacağız bence cümlesiydi. Tabii ki orada satır aralarında çok çok uzun, çok çok aslında iyi de mesajlar vardı. Bence iyi bir basın toplantısıydı. Yani en azından basın toplantılarını değerlendirdiğimiz vakitte iyi kötü gibi bazen yorumlar yapıyoruz ama bence Sayın Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı yerinde bir basın toplantısıydı. Her şeyden önce bunu söyleyebilirim kendi adıma. Ve mesaj çok netti. Yani yani konuları sadeleştirerek bence çok çok güzel bir aktarım yaptı Sayın Aziz Yıldırım. Ben açıkçası çok çok beğendim. Dinlediğim zaman da keyif aldığım bir içerik oldu. Onu da bir kez daha iletmek isterim. Yani Fenerbahçe'nin gündeminde çok çok şey var. Tabii ki Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları birazcık bizim de bence transfer haberciliği de yaptığımız bu dönemde enteresan bir cümleyle esasında yankı uyandırdı derim. Oradaki cümle bu hafta içinde santraforu getireceğiz. Şimdi bu cümle çok enteresan bir cümle çünkü bu kadar aslında Leao konusunda hem Galatasaray hem Fenerbahçe'nin bastırdığı bu ortamda direkt bir şekilde Aziz Bey'in santrafor olacağız diye aslında bir cümle kurması ve Leao bir santrafor oyuncusu değil, bir sol kenar oyuncusu. O yüzden de kafamda açıkçası birçok soruyu belirtmiş oldu ya da belirlemiş oldu. Ya ilginç. Yani gerçekten şaşırdım bu açıklamasına, öncelikle onu söyleyeyim. Bence ihtiyacın da santrafor olduğunu zaten her zaman vurguluyoruz yayınlarımızda. Yani Rafael Leao evet iyi bir transfer olabilir ama bu kadar yabancı varken, bu kadar aslında kadrodan eliminasyon yapamadığın bu evrede, yani ister istemez yani biraz lüks kaçıyor diyelim. Yani Fenerbahçe adına konuşuyorum. Çünkü Fenerbahçe kadrosunda göndermesi gereken yaklaşık 10-12 tane daha yabancı var yani şu anda. Yani 24 tane yabancı futbolcu var sözleşmeli. 14 tane olabiliyor. Yeni de transfer yapacaksanız 10-12 tane adam göndermeniz gerekiyor mantıken. Yani bu durum böyle şu anda. Bakalım yani bence bu hafta içerisinde mutlaka artık belli başlı ayrılıklar görürüz. Ama ben günün sonunda şunun olacağını düşünüyorum. Böyle 6 Eylül 7 Eylül gibi transfer bitiyor tahminen. Fenerbahçe'nin o dönemde bence 15-14 tane yabancısı olacak ve kadroya yazamayacağı böyle 1-2 tane isim çıkacak gibi hissediyorum. Yani Fenerbahçe'nin sözleşmesi futbolcusu olacak ama oyuncu bence yazılamayacak. Yani çünkü bu gidişatta yani bir ay içinde Sayın Başkan şunu dedi, yani biz oyuncuyu göndeririz, istediğimiz anda gönderebiliriz şeklinde aslında çok net bir açıklaması da var ama ya bilmiyorum yani Ağustos ayına kadar herhangi bir oyuncuyu kulüpten gönderilmediyse de ya bilmiyorum, bence böyle bir sıkıntı olacak Fenerbahçe'de. Yani diğer kulüpler de belki yaşayabilir ama Fenerbahçe şu an en dramatik konuda bu hususta, yani onu söyleyelim. Ki zor yani hakikaten Fenerbahçe'nin de işi şu an çok kolay değil. Böyle bir kalabalık kadroyu eksiltmek, oyuncular çok maaşlı, çok para kazanıyorlar. Yani hakikaten zor. Yani bilmiyorum, kolay gelsin bu arada yani bütün hem Sayın Aziz Yıldırım hem sayın yöneticilerine Fenerbahçe'nin hakikaten kolay gelsin. Hani herhangi bir birisi mesela atıyorum satış içinde iyi mi? Biraz düşünelim, şöyle bakıyorum. Satışlarını Fenerbahçe'nin düşünmeye çalışıyorum. Mesela çok eleştirildi ama belli başlı transferleriyle Ali Koç'un mesela satış konusunda hiç fena bir başkan olmadığını düşünüyorum ben. Yani Fenerbahçe'yi değerlendirirken tabii ki Sayın Ali Koç'u çok fazla eleştirenler vardı. Belki belli başlı hamlelerin, belli başlı operasyonların gecikmesiyle de çok fazla eleştirilmişti zamanında ama satış konusunda bir oyuncuyla başka bir kulübün iletişimi ve o oyuncuyu bir şekilde ikna edebilme kabiliyetiyle bence Ali Bey'in yaptığı çok çok değerli işlerden bir tanesiydi. Aziz Bey de bence hani sonuçta Ali Bey Aziz Bey'den birçok şey öğrendiğini her zaman ifade eder. Aziz Bey de Ali Bey'den belki böyle bir şeyi örnek alsa ya da böyle bir oradaki ufak nüanslarla alakalı bir fikir danışsa diyelim daha doğru bir Türkçeyle, çok bence Fenerbahçe için hayırlı olabilir diye düşünüyorum ki birçok gündemde var. Hatta son dakika haberleri de dönüyor şu anda, spor kanallarına bir gözümde bakıyor. Yani Fenerbahçe gündeminde başlamak isterim. Fenerbahçe gündemi birazcık daha yoğun olduğu için ister istemez hazır bu kadar sıcağı sıcağına Aziz Bey'in de konuşması olduğu için bu konuyla birazcık da giriş yapmak istedim ki kişisel görüşlerimi aktaracağım bir yaklaşık bir 35-40 dakikamız olacak. Burada biraz daha Fenerbahçe ve Galatasaray endeksinde konuşacağım. Çünkü programımızın ikinci saatinde değerli konuklarımızla beraber Beşiktaş ve Trabzonspor üzerine, aslında biraz Salah gündemi üzerine bir sohbet planladım. Bu yaklaşık önümüzdeki bir 30 dakika 35 dakika civarında biraz Fenerbahçe, biraz Galatasaray, biraz da aslında Avrupa'da ne oluyor, transfer pazarında takımlar ne şekilde bir yön almaya başladı üzerinden böyle karma bir program sizler için tasarladığımı söyleyeyim. Her yayınımda da söylediğim gibi yani şu anda bu transfer döneminde bile abi en doğru işleri Trabzonspor yapıyor ya. Şu anda önümdeki bir spor kanalında öyle bir içerik gördüm. Abi hakikaten öyle ya. Ya bilmiyorum, hakikaten Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta örnek alınabileceği bir model değil bu kulüplerin ama Trabzonspor örnek alınmalı. Yani şey gösterilir ya bir Anadolu takımı bir tane büyük kulübü örnek alacaksa abi Trabzonspor örnek alsın yani. Bilmiyorum, benim aşırı hoşuma gidiyor. Yapılan işler çok değerli buluyorum. O transferlerin belli bir bütçe ve bütçeyi çok iyi yöneterek başındaki hocası hedefleri çok net bir şekilde çizerek ilerleten bir süreci var. Belki bir Trabzonsporlu her zaman tabii ki şampiyonluk gibi cümleler kuracak. Bir taraftar zaten şampiyonluk gibi cümleler kuracak ama bilmiyorum yani çok değerli bir iş var orada ya. Hakikaten ya Fatih Tekke'ye Yani şapka çıkarıyorum, alkışlamak istiyorum yani. Öyle bir

yönetim, takım yönetimi sergiliyor ki ben Sayın Ertuğrul Doğan'ın da ben tabii ki evvelinde pek fazla tanıdığım bir isim değildi ama tabii ki Trabzonspor Başkanı olduğu zaman benim de biraz araştırıp tanıdığım bir isim haline geldi kendisi. Ya aşırı saygı duyuyorum yaptığı işe. Hakikaten yani tek kelimeyle bravo abi diyecek hiçbir şey yok. Fenerbahçe'yi konuşmaya devam edelim arada.

Bütün dinleyicilerimiz zaten sağ olsunlar, her zaman bizlere bizleri dinliyorlar, bizleri tercih ediyorlar, sağ olsunlar, var olsunlar. Bir şeyi çok seviyorum dinleyicide ya. Ya mesela iyi hoş tamam, biz de bir şeyler biliyoruz, bir şeyler konuşuyoruz tabii ki, burada işimizi yapıyoruz ama abi zaman zaman böyle çok hata yaptığımız günler oluyor veyahut da işte bir gündemi o saniye takip edememiş oluyoruz. Hakikaten çok teşekkür ederim. Yani en hoşuma giden şey hem eleştirilmek hem de aynı zamanda sizlerin böyle katkı verip işte Cano bak o şöyle değil de hani şöyle bir haber de var. Bak istiyorsan şunu al haberi falan yolluyorsunuz ya. Hakikaten bu çok değerli bir iş. Yani bizim yaptığımız bu radyoda bu radyoculuk yayınlarında emin olun ki o mesajların çok çok güzel bir katkısı var ve bizlerin de yayının kalitesini arttırdığını da kesinlikle söyleyebilirim. Yani yoksa herkes futbolu çok çok iyi biliyor. Herkes zaten belli bir şekilde sohbet de edebilir ama yani sizlerin yazdığı bu kadar değerli mesajlarla beraber bizler de bir şekilde yeşeriyoruz. Bizler de daha nitelikli ve daha güzel yayınlar yapabiliyoruz. Bunu da aktarmış olalım. Şöyle bakıyorum ki saat yaklaşık bir 25 dakika sonra konuklarımız olacak ama bir konuğumuz daha olacaktı aslında, bir sürpriz bir konuk ayarlamıştım. Kendisi sanırım evet yokmuş, olsun bir Galatasaray yorumcumuzu alacaktım Fenerbahçe konusunun sonrasında. Bir Galatasaray hakkında birazcık aslında belli şeyleri konuşuruz. Galatasaray kadrosunu birazcık daha kendi kafamızda şekillendirmeye çalışırız gibi bir düşüncem oluşmuştu. Şöyle bakalım ama Fenerbahçe gündemimiz de devam ediyor. Bir arada Trabzonspor bir arkadaşım mesaj attı bu arada. Arada Trabzonspor'a bir övgü yapmak istedim kendi adıma, bilmiyorum. Yani çok az övüldüğünü düşünüyorum bu işin. Ya hala daha hani o spor kanalına bakıyorum, böyle bir gözümün ucu öyle bakıyor ama hakikaten çok az övüldüğünü düşünüyorum bu işin. Yani sadece işte başarıyla bilmem neyle belli işler övülüyor ya. Yani belli takımlarda diyelim. Bu takımın başka övülecek tarafı olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosunda eğer şayet bilmiyorum, herkesin kendine göre çok fazla düşüncesi var ama 24 tane yabancı olan bir kadrodan bahsediyoruz. Ben olsam bu etapta ne yapardım? Yani santraforun ben de gelmesi gerektiğini düşünüyorum ama hepimize göre bir plan var. Her zaman konuklarımıza bu soruları sordum. Bugün de ben cevaplayayım istiyorum. Yani bugün de birazcık böyle serbest çağrışım gibi birazcık hem kendim konuşuyorum hem sizlerin mesajlarını da tabii ki biz bir süre sonra alacağım ama ya şöyle söylemek istiyorum. Şimdi Fenerbahçe kadrosunda açıkçası eğer elde bir imkan varsa ben Ederson'dan çıkardım. Bak kaleden başlayacağım. Oradan forvete kadar gideceğim. Yani bilmiyorum, bu kadar maliyetli bir kaleci anlıyorum. Böyle bir kişinin kazanılmaya çalışılma fikrini de anlıyorum. Ama taraftar bir oyuncuyla bir kere kanlı bıçaklı olursa o iş sürer devam eder. Yani sezonun belli bir evresinde belli bir kriz olursa onu yönetmek çok daha zor olur diye düşündüğüm için de açıkçası ben çıkılabiliyorsa Ederson ve Livako işten çıkardım. Yani Fenerbahçe'nin kalesini Mert mi koruyacak, Fenerbahçe'nin kalesini Tarık Çetin mi koruyacak şeklinde tabii ki soracaklar da vardır. Ya açıkçası bir transferde yerli bir transfer yapabilirsiniz. Yani zaten Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından şunu anladık. Fenerbahçe kulübünün zaten bir şekilde transfer yapmak isterse parası oluyor. Limitte de yer oluyor. Yani Ederson'dan çıktığınız zaman da zaten çok net bir şekilde aşırı bir limit boşluğu açılıyor. O yüzden ben kesinlikle iki yabancı kaleciden de çıkardım. Belki olabilir, Altay olabilir ki Altay nasıl olacak abi diyecekler vardır ama olabilir abi, yani yerli işte kural var, o yüzden kurala göre hangi Türk kaleci oluyorsa bir tanesi olabilir gibi yorumlayayım kendi adıma. Savunma hattına bakıldığı zaman ben Semedo'dan kesin çıkardım. Semedo hakkında şöyle bir yorumum var, belli bir maçı izliyorum kendi adıma diyorum ki abi o adam çok iyi oyuncu ya diyorum falan ama sürdürülebilir değil. Yani bu kadar tecrübeli bir adam, 30 küsur yaşlarında herhalde Semedo değil mi, bakacağım kontrol edeceğim, hatalı bir cümle kurmak istemiyorum çünkü kaçmış, 32 yaşındaymış. Ha, bu kadar tecrübeli, aslında hala da fit, gayet özverili de bir insan, hatta bence sağ dışı karakteri de çok çok iyi olan bir adamdan bahsediyoruz. Soyunma odasında özel bir adam, kabul edebilirim
Ama ben performans istikrarı göremedim abi Semedo'da. Yani bilmiyorum. Bir gün bakıyorum çok beğeniyorum adamı.

bir günde bakıyorum abi çok diz adam yani yavan adam gibi geliyor. Güncel formundan bahsediyorum. O yüzden ben Semedo'dan da çıkardım. Şöyle bakıyorum. Ake zaten kalacak. Bir yabancı. Şikriniar iki yabancı. Diğer yabancıları konuşmaya devam edelim. Archie Brown'da 3 diyelim. O 21 kontenjanında adam. Ki Archie Brown'dan da bu arada hoca zaten çıkmak istediğini bence çok net belli etti. İki maçta da 0 dakika süre aldı adam. O yüzden onu da yollayalım bari. Archie'yi de yollayalım. Peki. Archie Brown'u da yollardım. BK'yı da yollardım. Mimovic'i de yollardım. Omar Fayet de yollardım. Osterwold'e geleceğim. Osterwold'e tutardım. Yani birçok kişi burada benim karşımda yani farklı düşünce yapısına da sahip olabilir. Kesinlikle kabul edebilirim. Ya gelmiyor abi belli ki teklif. Yani hep konuşuluyor abi. Gelse 20-22 bandında bir şey Fenerbahçe satacak zaten. Ama gelmiyor abi. Ya Osterwold'e de gidip de 12-13 milyon euroya satmayın abi. Ki bence gerçekten potansiyeli olan da bir adam. Ya bilmiyorum. Fenerbahçe'de hem bu kadar fazla yıllardır bir stoperde sürekli bir sakatlık problemi varken böyle bir hamlenin yapılmasını dahi ben ya da düşünülmesini dahi doğru bulmuyorum. Kesin kalmalı. Yani sol bekte birinci oyuncunuz şu anda oynuyor kulüpte zaten. Sol bekte hakikaten şu anda o oynuyor yani. Ve yedeğinde tuttuğunuz oyuncu da U23 kontenjanında size aslında alan açabilen bir adamdan bahsediyoruz. Bir sakatlığı yok, bir durumu yok. Osterwold oynuyor yani o yüzden bu kadar bence değerli bir oyuncuyu Fenerbahçe'nin değersizleştirerek kaybetmemesi gerektiğine inanıyorum. O yüzden 3. yabancı oyuncum da Osterwold'e var benim kafamdaki düşüncede. Orta sahalara geçeceğim. Tabii ki orta sahalara geçtiğimiz vakitte Matteo Guendouzi zaten kalıyor 4 oldu. Anderson Talisca bence kalmalı 5. Onun haricinde N'Golo Kante 6. Sofyan Amrabat zaten çıkılacak. Fred benim şahsen çok beğendiğim futbolunu izlediğim zaman bir futbolcu olmasına rağmen orada da artık yani taraftar öyle bir hal aldı ki Fenerbahçe stadyumunda da Fenerbahçe'nin sosyal medyasında da Fred ne yaparsa yapsın hiçbir şekilde zaten takdir görmeyecek. O yüzden de yani böyle bir ortamda taraftarla oyuncunun artık bir bağ kuramadığı bir ortamda oyuncudan çıkılması gerekiyor. Her ne kadar çok değerli işler yapılsa da ki ben Fred'i aşırı beğenirim. Hala daha beğeniyorum bu arada. Gornik maçlarında mesela ilk maçta ben aşırı beğenmiştim Fred'i ama yani hiç kimse mesela adamın hani üzerine pozitif bir yorum yapmadı. Neden? Çünkü o kadar fazla yabancı var ki o da gitsin abi falan diye bütün sosyal medya bu şu anda Fred gitsin diye çalkalanıyor yani. Ama Gornik maçında ilk 90 dakika müthiş iş yaptı. 90. dakika 90+2 gibi basın tribündeyim. Bir baktım şöyle bir orada Feneryum tribünü var. Sağa sola baktım şöyle. Abi Fred bir tane pas hatası yaptı ama 90+2 falan yani maçta 1-0 önde zaten rakibin gelecek hali yok. İlk maçtan bahsediyorum, ikinci maç değil. Abi bir ıslık geldi oyuncuya, ben anlamadım yani. Hani adam bu kadar iyi futbol oynadığı maçın 90. dakikasında taraftarın o kadar tahammülü kalmadığı bir nokta varsa Fred'le alakalı. Yani oyuncunun da burada kalması sağlıklı bir şey değil. Evet, İsmail Hoca tabii ki açıklıyor, diyor ki oyuncu bizim çok değerli oyuncumuz. Ben bu oyuncuyla çalışmak istiyorum diyor ve tabii ki forma şansı da veriyor ama ya ister istemez artık sadece nasıl diyelim. Bu iş profesyonellerle tabii ki yönetilmeli ama fikri, tribünün fikri veyahut da taraftarın da fikri artık çok önemseniyor. Bütün camialarda da önemsenmek durumunda kalıyor. Çünkü çok büyük bir etkisi var sosyal medyanın bu real futboluna şu anda. Aşırı büyük bir etkisi var. O yüzden de yani Fred'in artık bir şeyler daha gösterebileceğini düşünemiyorum. Yani maalesef ki düşünemiyorum ki ben belki de Gornik maçının ilk maçında en çok beğendiğim, yani izledim çıplak gözle maçı izledim, en çok beğendiğim oyuncuydu ama taraftarın bile bir pas hatasına tahammülü kalmadıysa diyecek hiçbir şey yok abi. O zaman göndermeniz gerekiyor ki tekrardan aslında Fenerbahçe'nin yabancılarını elemine etmeye çalıştığımız bir program yapmaya çalışıyoruz. Şu anda sabitimiz Ake var 1, Osterwold'e var 2, Şikriniar var 3. Diğerlerini gönderdik bu arada savunma hattında. Radyolarını yeni açanlar için kalecileri de gönderdik. Orta hatta Guendouzi var 4. Fred var 5. Fred yok. Guendouzi var 4. Talisca var 5. Kante var 6. Şimdi ileri hatta geliyoruz. Asensio'yu sayalım. Hadi 7 oldu.
Greenwood 8. Şu anda 8'iz. Vedat Muriç var 9. Çözdük işi ya. Çözdük. Yani zaten doğru gelesine de U23. Onu da bir tane U23'e yazdık. Bence Şerif kiralanmalı bu arada. Yani bilmiyorum, Şerif'ten yararlanalım diyen, işte U23 abi oynar falan diyen var. Ben aşırı iyi bir futbolcu olacağını düşünüyorum Şerif'in bu arada. Aşırı bütün hani bizim ülkemizde hiç hakkı teslim edilmeyen bir oyuncu olduğunun da kanısındayım, bilmiyorum. Yani çok şey vaat ediyor. Oynaması gerekiyor abi. Ve Fenerbahçe formasıyla biz Sidiki Şerif'i gördüğümüz vakitte yani yine orada taraftar homurdanacak. Yine işte spor kamuoyunda yetmez bu abi falan filan denecek. Hiç gerek yok. Böyle bir değeri değersizleştirmeye de gerek yok. Abi oynayacağı bir yere lütfen kirayı verin. Hani hakikaten bir futbol sever olarak her şeyin başında Sidiki Şerif gibi bu tip gerçekten genç ve kıymetli futbolcuların yedek kulübesinde ya da forma giydiği vakitte taraftardan destek almayacağı bir raddeye geldiyse bu iş, lütfen kiraya verin. Yani bu çok değerli bir adam ve hepimiz göreceğiz. Yani yaklaşık böyle 25 yaşında bu adamın bambaşka bir kulüpte yine çok yüksek bir bedele satıldığını da göreceğiz. Ve Fenerbahçe'nin bu değeri değersizleştirmemesi gerektiğinin bir kez daha altını çizmek istiyorum. Çünkü gördük. Hepimiz gördük. Yani ya bilmiyorum. Herkes tamam Şerif'le olmaz zaten. Fenerbahçe forveti Şerif midir diyecek. Kabul. Ona da bir lafım yok ama abi bu o adam 19 yaşında ve bu kadar güçlü, bu kadar patlayıcılığı varken ve bu kadar ham bir adamken, yani hepimiz futbolu biliyoruz abi, burada hani kimseye futbol dersi verecek de bir adam değilim. Ders almak da isterim, öğrenmek de isterim daha iyi bilen abilerimizden, kardeşlerimizden. Ama yani ben bilmiyorum, benim görüşüme göre Sidiki Şerif hakikaten özel bir cevher ve mutlaka oynayacağı bir yere. Mutlaka yani. Bilmiyorum, bu konuda biraz hassasım. Genç oyuncuların özellikle genç oyunculara bile bir homurdanma varsa bir tribünde ya da bir stadyumda, ki stadyumun bütün tribünleri artık tek bir ses parolasıyla yönetiliyorsa Fenerbahçe'de, normal şartlarda bunun söyleniyor ki telsiz konulduğu da söyleniyor. Yani böyle bir durumda ister istemez tabii ki insan da bekliyor ki tribünlerden destek, yani 19 yaşında bir oyuncunun bile üzerine tribün acımasızsa buna da kabul edemiyorum. Ki bu konular sadece Fenerbahçe'de yok, Galatasaray'da da var bu konular. Onu da gittim yerinde deneyimledim. Beşiktaş'ta geçen sezon taraftarın az olması, yani stadyuma gelen taraftarın az olması, bence Serdar Aldalı mesela çok orada taraftara aslında kapalı tribününde o zammı yaparken bunu göstermeye çalıştı. Taraftardan bir aslında isyanını gösterdi. Yani bence sadece evet hani her işte bir sıkıntı var ama taraftarların da açıkçası lütfen ve lütfen, ben de bir takımın taraftarıyım tabii ki, abi çeki düzen vermemiz gerekiyor kendimize. Yani o stadyuma gidiyorsak da birazcık, yani lütfen abi, lütfen yani gerçekten bilmiyorum ve çok sinirleniyorum ve şey hakkı bilmiyorum. Kimisi bunun çok tam tersini iddia ediyor. Ona da saygı duyuyorum ama abi parayı verdim. Ben bu kulüp için emek harcadım. Oraya gittim. İstediğimde yaparım. Böyle bir düşünce var. Ya yani bunu destekleyen bir düşünce var ve ben bunu şöyle kabul edemiyorum. O zaman hani ben de mesela atıyorum her şeyin parasını vereyim, parayı verdim. O zaman hani hiçbir etik, hiçbir değere saygı duymadan istediğimi yapayım. Yok abi öyle bir iş. O zaman kaos çıkar zaten. Abi tribünde de insanların ahenkli olması gerekiyor. Tribünde de insanların belli başlı değerlere saygı göstermesi gerektiğine inanıyorum. Yani bu saygı göstermek de demek şey demek değil. Siz anlıyorsunuz demek istediğim ama hakikaten hani biz taraftarların da kendimize çeki düzen vermesi gerektiğinin bir kere daha altını çizmek istiyorum. Yani hep eleştiriyoruz tamam ama biraz da kendimizi eleştiririz abi. Biraz da taraftarı eleştireceğiz, biraz da kendimizi eleştireceğiz. Fenerbahçe tribünüyle aslında konuyu açmış olduk ama bu sadece Fenerbahçe ile ilgili bir konu değil. Galatasaray'da da mesela bazen çok haksız yere bazı oyuncular öyle bir eleştiriliyor ki ben inanamıyorum yani. İnanamıyorum yani, bu kadar yani bana artık hani iş alay etmek gibi geliyor artık. Yani belli bir noktadan sonra yani Galatasaray'da adam 3 sene arka arkaya şampiyon olmuş. 4. sene içerisinde bir adam oyundan çıkarken ki Galatasaray camiasının evladı Yunus Akgün'ü. Abi nasıl ıslıklayabiliyorsun ki mesela? Ya nasıl ıslıklıyorsun abi? Ben inanamıyorum yani.
Yani ne cüret abi, ne cüret yani. Yunus Akgün gibi adamın nasıl

açıklanabildiğini ben inanamıyorum yani mesela. Ya yani Sidiki Şerif için daha keza aynı şeyi söylüyorum. Ya yani 19 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz abi. Yani onun da ıslıklanmaması gerektiğini inanıyorum. Veyahut da Beşiktaş için geçen sene için bir denklem kurmayacağım. Çünkü geçtiğimiz sezon iki kere Beşiktaş maçına gitme şansım oldu. Abi boştu abi tribün. Yani iki tane maçta doluyordu. Yani Serdal Adalı da haklı yani. Beşiktaş tribünü de hakikaten normal şartlarda belki de en kalabalık olduğu ortamda en iyi atmosferi yapan takım belki Beşiktaş, ama abi boştu yani. Dolması gerekiyor. Kesinlikle dolmalı da. Bu konuda da ne yapılıyorsa yapılsın yani. Başkanlar zaten bu görev için zaten belli yöneticiler atıyorlar ve demek ki geçtiğimiz sezon Serdal Adalı'nın yöneticisi bence başarısızdı. Burada başka bir şey diyemem. Taraftar gelmeyebilir. O kendi hür iradesi. İlla gelecek diye bir durum yok, ama sen onu oraya getirtmeyi başaramıyorsan o zaman senin yöneticin başarısız abi. Yani tamam, taraftarı da birazcık suçladık ama biraz da yönetici suçlayalım. Herkese eleştiriyoruz. Eleştirmeye de devam edeceğiz. Şaka bir yana. Hafif bir ara verelim. Biraz soluklanalım. Biraz celallendik programın ilk bölümünde ama dinleyici mesajlarını ikinci bölümde almaya başlayacağım. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz da mesajlarla devam edelim. Hatta Mehmet Bey ya. Çok enteresan adamsınız harbi. Sevgilerimi öncelikle iletmek isterim. Can selam, iyi yayınlar. Bu ne şiddet, bu ne celal demiş. Ya bilmiyorum ya, biraz da hep tabii ki değerli konuklarımıza sorular soruyorum. Biraz böyle programın ilk bölümünde serbest çağrışım gibi kendi içimdeki belli başlı hazmedemediğim diyeyim. Ya da öyle demek de yanlış olacak ama kabul edemediğim durumlardan bahsetmek istedim. Yani hep mesela sallıyorum işte kulüp yöneticisine, hakeme, işte bazı futbolculara itiraz ediyoruz ama hiç dönüp de kendimize bakmıyoruz. Yani biz taraftarlar olarak, biraz da taraftarlara ben açıkçası herkes eleştiriliyor ya, biraz da taraftara sallamak istedim. Yani sonuçta işimiz eleştirmek, işimiz belli şeyleri değerlendirmek, işimiz sohbet etmek sizlerle beraber. Yani futbol üzerine diyaloglar kurmak aslında. O yüzden de yani doğrusunu söylemek gerekirse biraz da dönüp tabii kendimize de bakalım istedim programın ilk bölümünde. İyi taraflarını konuşmadım yani, taraftarların tabii ki herkesi genelleyerek bunu söylemiyorum ama böyle bir şey çığ gibi büyüyor. Yani bu ıslık hikayesi, bir oyuncuyu değersizleştirme hikayesi, bunlar çığ gibi sürekli büyüyor. O yüzden de ilk bölümde birazcık ister istemez bu tarz bir yayın yapmak durumunda kaldım. Bilmiyorum. Yani içimdeki buydu ve içimdekini sizlere açtım açıkçası, birazcık şey gibi oldu. Yani ağzıma geleni söyledim gibi bir şey oldu ama tabii ki öyle bir şey yok. Neyse, şaka bir yana dönelim. Dinleyicilerimizin tabii ki çok değerli mesajları var. Bakıyorum, Yunus Bey yazmış. Yunus Emre Tan yazmış. Selamlarımızı gönderelim kendisine. Abi dün Fenerbahçe'nin kongresini izledim. Hayal kırıklığına uğradım demiş. Herkes belli başlı kendini yani böyle bir ego peşinde olduğunu iddia etmiş dinleyicimiz. Sayın Aziz Yıldırım hakkında da eski üslupla demiş. Galatasaray'ın eski üslupla olduğunu vurgulamış Sayın Aziz Yıldırım'ın ve Galatasaray'ın da düşüş yaşamadığı sürece Fenerbahçe'nin de başarılı olamayacağını iddia etmiş. Yani bilmiyorum. Eğer şu anda bir herhangi bir insanın Fenerbahçe başkanlık koltuğunda oturduğunu varsayalım. Yani herhangi bir insan olsun. Sayın Aziz Yıldırım'dan bahsetmeyelim. Herhangi bir insan da şu anda Fenerbahçe başkanlık koltuğunda oturduğu vakitte ne kadar kulübü başarılı bir hale getirebilir? Bence soru işareti. Yani aslında ben yine de söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım'ın ben kongresini beğendim. Bilmiyorum. Birçok şeyi eleştirdim. Sayın Aziz Yıldırım'ın da tabii ki eleştirebileceğimiz birçok tarafı da belki de vardır ama sadece kongre nezdinde yaklaşık böyle 1 saat 15 dakika, 1 saat 20 dakika civarı olması lazım konuşmasının. Ben orada gerçekten aslında belli insanları kaynaştırmaya çalışan ve hakikaten belli şeyleri netliğe kavuşturmaya çalışan bir adam gördüm. O yüzden de yani o kongre nezdinde ya da o açıklama nezdinde benim eleştireceğim çok bir taraf yok. Onu söyleyeyim en azından. Kendi adıma böyle düşünüyorum. Ama tabii ki herkesin yorumu bambaşka da olabilir. Sayın Aziz Yıldırım'ın da bence çok başarısız açıklamaları da olmuştur. Mutlaka da olacaktır da hatta. Ama bu kongre nezdinde ben başkanın doğru bir iletişim stratejisi gösterdiğini düşünüyorum. Kendi adıma böyle. Sizin tabii ki

yani Galatasaray düşüş yaşamasa Fenerbahçe'nin başarılı olma şansını düşük görmenizin sebebini de çok çok net bir şekilde anlayabiliyorum ki bence de öyle bu arada. Yani Galatasaray şu anda mevcut kadrosuyla transfer yapmamış, yaprak kımıldamamış, yani Uge Çukwu'yu saymayalım ama böyle bir takımın bile ve transfer yapmadığını da varsayalım, bence yine de şampiyonun birinci favorisi Galatasaray olur. Veyahut da Beşiktaş'a Salah'a yazdık ya da Trabzonspor'a yazdık, kime gelirse gelsin yine birinci favori Galatasaray olacak. Yani sene başındaki birinci favorinin Galatasaray olacağını hepimiz de bence bilmemiz gerekiyor ve bu çok net. Yani ne kadar transfer yaparsanız yapın, yani transfer şampiyonu olmak sizi şampiyon yapmıyor, bu da çok net. Yani bunu da bir kez daha vurgulamak isterim. Peki dinleyici mesajlarımıza dönelim, biraz daha üzerinden konuşalım. Özcan Bey yazmış. Doğru söylüyor olabilirsiniz ama hocanın sisteminde Fred de Asensio da Kerem de yeni transferlerimiz Greenwood da sanki oynatmama üzerine kurulmuş gibi bir cümle kurmuşsunuz. Bu sefer de biz futbolculara protesto yapıyoruz. Asıl mesele 99 puanla başarılıyım diyen hoca aynı sistemi kaybetti. Aynı sistemle şampiyonluğu kaybetti. Ve sistemi tekrardan aynı şekilde farklı oyuncularla yapmaya çalışacak şimdi de, bakalım demişsiniz. Fena bir bakış açısı değil. Kötü bir bakış açısı değil bu arada. Ben bayağı saygı duydum yorumunuza. Yani İsmail Hoca nezdinde normal şartlarda belki çok daha ılımlı veyahut da daha dostane gibi açıklamalarda bulunmak isterdim ama abi Gornik maçlarında ben herhangi bir oyuncuya da bir eleştiri yapmak istemiyorum. Yani çok fazla oyuncu eleştirildi. İşte sürekli bir şeyler eleştirdi ama yani Gornik maçlarının kesinlikle bu kadar kötü futbol oynamasının sebebi, yani bu kadar iyi oyuncunuz varken, bu kadar aslında 43 kişilik, hatta şöyle bir tabir hep kullanıyorum, bir daha kullanacağım, yemekhaneye oyuncuların sığamayacağı bu ortamda bu kadar elinizde malzeme varken abi bir şey gösterin. Yani o kadar eksikli, o kadar sıkıntılı Beşiktaş takımı bize iki maçta da çok iyi şeyler gösterdi. Skor önemli değil abi. Oyun olarak bize çok iyi şeyler gösterdi ve biz bir şeyleri hayal edebilir hale geldik. Yani biz de sonuçta bu işi izlemek bizim işimiz ve bunun üzerine yorum yapmak. Ve ben Beşiktaş'ı izlerken bir futbol sever olarak keyif aldım ama Gornik maçlarında Fenerbahçe'yi izlerken abi alamadık keyif. Hani keyifli bir oyun yoktu. Ve Fenerbahçe kadrosu neredeyse tam, yani bir iki tane daha takviye gelecek, işte forvet gelecek deniyor vesaire vesaire. O yüzden hocanın şu anda esasında eleştirilmemesini veyahut da bu konuda böyle sakin kalınmasını ben de doğru bulmuyorum. Hoca da eleştirilmeli, her şey eleştirilmeli abi. Yani bu çok net, çok açık. Sayın İsmail Kartal'ın da gerçekten belli başlı şeylerde kendini mutlaka geliştirmesi gerektiğini de düşünüyorum. Haklısınız yani. Haklısınız. Neyse, çok fazla Fenerbahçe programına çevirmiş gibi olduk. Biraz da Galatasaray konuşalım. Biraz da Galatasaray'ı konuşalım. Biraz da Galatasaray derinliklerini konuşalım. Galatasaray kadrosunun üzerinden tabii ki belli başlı planlar olacağı çok açık. Yani Nelson'un gitmesi konuşuluyor. İşte aslında bir tane aslında yabancı transfer yapabilme kotasının olduğu söyleniyor, iddia ediliyor diyelim. Orta sahada ister istemez Gabriel Sara'dan eğer 25-30 bandına çıkılabiliyorsa Reinders de konuşuluyor ama onu bir köşeye bırakarak biraz daha hani ön hatta bir tane esasında yabancı, belki bir mega yıldız ismi sürekli konuşuluyor. Yani Galatasaray'ın burada bence izlediği yolu ben mantıklı buluyorum. Yani biraz da transferde gecikmesini de bayağı da tolere edilebilir bulduğumu da bir kez daha vurgulamak isterim. Yani tabii ki daha erken bir transfer yapsa taraftar için, taraftarın sezon öncesinde maçsız dönemde taraftarı da biraz da işin içine çekmek adına güzel olabilir ama kulüpler tabii ki bu şekilde yönetilmemeli ve yani kesinlikle bir plan var, belli ki var. Can Uzun aslında alınmak isteniyor, kesin belli ama Eintracht Frankfurt da her şeyin farkında. İşte yabancı kotası vesaire vesaire ve yani oyuncudan ister istemez bence
haddinden fazla bir bonservis isteği olduğunu da Can Uzun nezdinde görüyoruz. Ve Galatasaray camiasının da biraz elini kolunu bu tabii ki 10+4 kuralındaki bu forvet arkasına alacağı ya da ön hatta diyelim. Çünkü biraz daha genelde Okan Hoca'nın kanat orijinini yabancı bir 10 numara aradığını anlıyorum. Çünkü basında yazılan isimler konusunda yani sadece bu profile uymayan tek adam Bruno Fernandes ki o gelirse zaten belki de oyun farklı bir şeye evrilir ama gelsin gelmesin o bambaşka bir konu, o çok uzun bir konu ama yine de şunu söylemek isterim. Mesela Enciso ismi konuşuluyor. Enciso harika bir hamle olur. Yani bu kadar aslında sahada, yani şunu söyleyelim, Paraguay milli takımında en son yani çıplak gözle de izledik adamı. Yani şey, bir kere topu çok zor kaybedebilen bir oyuncu. Bu çok önemli. Ve aynı zamanda aşırı derin blok bir takımda bile topu ileride bir şekilde tutmayı başarabilen enteresan bir adam olduğunu düşünüyorum. Ve Galatasaray'da bu kanat karakterli, işte Mertens gibi, Yunus Akgün gibi aslında 10 numarada kullanılan bu profilde gerçekten çok iyi izlenip, hakikaten iyi analiz edilip alınmaya çalışılacak bir adam olarak görüyorum. Ama mesela işte Enciso geldiği vakitte işte Bruno Fernandes diyordunuz, Enciso geldi. İşte bu çok kötü. Aslında Galatasaray'ın ihtiyacı olan şey, bana da göre, yani Okan Hoca'nın çünkü belli bir sistemi var, belli bir sistematiği var ve biz de izlediğimiz zaman Okan Hoca'nın ne istediğini artık anlayabiliyoruz. Çünkü 4 senedir arka arkaya gelen bir başarı var ve bu başarı yolunda Okan Hoca'nın neyi aradığını, neyi talep ettiğini oyuncu seçimlerinde ben çok net bir şekilde görebiliyorum. Ve burada bence tabii ki bir Bruno Fernandes olursa Okan Hoca da tamam, ben öyle yapıyordum ama bu sefer de böyle yaparız diyebilecek kadar bence yeniliğe açık diyelim. Ama Enciso da bence Okan Hoca'yı çok mutlu eder. Yani Galatasaray taraftarını belki ilk transfer ettiği zaman, transfer olunduğu zaman belki mutlu etmeyebilir ama futbol anlamında oynatmak istediği hocanın futbol anlamında Enciso'nun 10 numara bölgesinde dribling kabiliyetiyle de zaman zaman sürekli topu ayağında talep etmemesiyle de beraber bence değerli bir iş olabileceğini düşünüyorum. Ki oyuncuyu tabii ki İngiltere pazarında da izleme şansımız çok fazla oldu ama en son tabii ki güncel izlediğim Paraguay milli takımındaydı ki o takımda belki de Gustavo Alfaro'nun önderliğinde çok çok büyük başarıya gitmişti. Aması da şuydu, kötü bir futbolla, anti bir futbolla veyahut da göze hoş gelmeyen bir futbolla oynayan bir takımdı demiş olalım. Şöyle bakalım, biraz daha mesajlara gidelim ya. Galatasaray konuşuyoruz, Fenerbahçe konuşuyoruz. İkinci saatte Beşiktaş ve Trabzonspor tarafına geçeceğiz. Dursun Başkan, Sayın Dursun Özbek çok stratejik ilerliyor. İhtiyaç olan mevkileri çok çok iyi biliyor demiş. 23 yaş altı sol kanatta bir yıldızı almak istiyor diye anlıyorum. Barış Alper'i forvet yediği demişsiniz. Sol stoper 23 yaş altı almayı düşünüyor. Bence bu tip 2-3 tane hamle, ikisi de yıldız olsa iyi gibi bir yorum yapmışsınız. Olabilir. Yani çok fazla bir şey değiştirmek zaten iyi bir şey değil. Yani çok fazla değişen takımlar demek ki geçtiğimiz sezon başarısızdır ya da arka arkaya 10 sene Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştır falan diyelim ama yani ya çok çok doymuşlukla kadroyu çok fazla değiştirebilirsiniz veyahut da ya da çok başarısız olursanız değiştirmelisiniz. Onun dışında böyle bir radikal değişikliğe zaten Galatasaray'ın gitmesine de gerek yok. Bunun da bence taraftar da farkında bu arada. Hani bu sadece yeni bir şey değil. Herkes bunun farkında. Ama Galatasaray taraftarı da şu anda hele hele böyle Galatasaray'da ön eleme oynamıyor. Sonuç olarak maç yok ya. Abi transferden dolayı abi adam Galatasaray taraftarı özledi takımını. Özlediği için de ister istemez yazın transfer duymak istiyor. Duyamıyordu şu anda adam akıllı. Ve o yüzden de aslında bence haddinden çok daha fazla eleştiriliyor bu konu. Ben çok saygı duyuyorum. Tabii ki yapılabilse çok daha iyi olur. O bambaşka bir şey, işte kampa yetişti oyuncu. Tabii ki bunlar çok daha önemli şeyler. Ama mantıklı bir açıklaması var. Yani burada böyle bir mantıksızlık görmüyorum Sayın Dursun Özbey'in ve tabii ki futbol şubenin karar alıcılarındaki bir mantıksızlık görmediğimi de bir kez daha vurgulamak isterim. Valla Galatasaray takımında Enciso ismini biraz konuştum. Bruno Fernandes tabii ki bir iddia. O zaman oyun değişmesi gerekecek tabii ki. Ama Osimhen'e çok yarayabilir bu arada Bruno Fernandes. Yani enteresan bir ikili olabilirler diye düşünüyorum. Çünkü şunu da hatırlayalım. Barış ve Yunus gibi iki tane de çok değerli adam var yani.
ve bu iki değerli adam da hani her şeyi geçtim, hani yetenek bilmem ne falan, her şeyi geçtim abi, özverili insanlar ve Galatasaray kulübünde belli başlı dilimlerde ne kadar ıslıklansın bu iki isim de. Gerçekten yani tekrardan iş ahlakı yüksek adamlar olduğunu anlıyoruz.

0: ve işine geri dönebildiğinden dolayı yani bence çok saygıyı hak eden iki tane isim olduğunu düşünüyorum. Ve haklarının da yeterince teslim edilmediğini düşünüyorum. Evet, Barış Alper konusunda benim de çok fazla isyanlarım oluyor. Yunus'u ben çok fazla överim genelde, bilmiyorum, o tarz futbolcu sevdiğim için. O da benim yorumum olsun ama yani Barış da, yani şu anda mesela hayal edelim, Galatasaray tribünündesiniz, bir tane maç var ve maçta üretemiyorsunuz. Barış sizin için belli şeyleri üretmiş ve belli şekilde belki fizik gücüyle, hızıyla, belli bir driplingiyle belli bir şeyi kat edip kale önüne gidiyor ve o kadar saçma sapan bir vuruş yapıyor ki o zaman da eh be abi diyorsunuz. Hak veriyorum yani Barış konusundaki belli eleştirilere ama özverisini unutmayalım demek isterim. Yunus konusunda zaten benim gözümde şahane bir futbolcu ama yani birçok dinleyicinin, ben çok daha ya da birçok dostumun da arkadaş ortamlarında Yunus'u çok eleştirmiyorum. Tanımıyorum bu arada yani. Yunus Akgün'le bir tanışıklığım yok, bir arkadaşlığım da yok. Bunu da söyleyelim. Bunu da söylemek durumunda hissediyor insan. Çünkü işte arkadaşındır, belki kolluyorsundur falan gibi iddialarda bulunabilir tabii ki dinleyen. Ama öyle bir tanışıklığım da yok. Sadece yani futbol tarzını, oyuna bakışını ve kafasında, yani futbol IQ'sunun yüksek bir adam olduğunu düşünüyorum Yunus Akgün'ün. Zaten bilekler falan zaten kaliteli olduğu çok çok açık. Evet, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından biraz da aslında konuklarla devam edeceğiz. İlk bölümde, programın ilk saatinde biraz kendi başıma sohbet etmek istedim. Biraz dinleyici mesajı aldım. Hepsini de almadım. İkinci bölümde birazcık sakladım ki konuklarımıza güzel sorular, daha nitelikli sorular sorabileyim diye. Ya tabii ki gündem yayını yaptık ama biraz da şeyi konuşmak istedim. Yani içimde kalan, isyan etmek istediğim. Çünkü hep soru soran taraftayım ya. Biraz da konuşan tarafta olayım dedim. O yüzden de içimde kalanları sizlere paylaşmak istediğim bir saati geride bıraktınız. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki ilk bölümde, ilk saatimizde daha doğrusu, birazcık Galatasaray, birazcık Fenerbahçe konuştuk. Aslında biraz da serbest çağrışım gibi bir program oldu ama ikinci bölümde tabii ki çeşitli konuklarımız olacak. Bu şekilde tasarlamıştık programımızı ki Kemal Aydın bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
1: Merhaba, selamlar, iyi yayınlar, hoş bulduk.
0: Çok çok teşekkür ediyorum bu arada davetimizi kırmadığın ve geldiğin için bir kez
1: her zaman.
0: Abi tabii ki şu anda Trabzonspor denilince, hatta şu anda bir spor kanalında da bir altyazıda görüyorum. Abi Salah işi ne durumda? Salah durumu nedir? Yani gerçekten realistik bir transfer olarak mı görüyorsun? Ki birçok tabii ki kaynak böyle bir durumun olduğunu söylüyor. Hatta Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın böyle bir girişimin olmadığına dair açıklamalarının da ardından bir girişime böyle bir gitti mi Trabzonspor? Yani şu anda Salah aşamasında Trabzonspor ne konumda diye sormak istiyorum.
1: Sayın Başkan bir girişim yok demedi, bir anlaşma yok dedi.
0: Güzel.
1: oradan başlayayım. Sezon başında ya da geçen sene devre arasında veya bu sezonun sonunda önümüzdeki yıl Trabzonspor Salah'ı alma ihtimali olur deseydi, buna herhalde yeryüzünde inanacak kimse yoktu diye tahmin ediyorum. Önce mutlaka dinlenince şunu söyleyeyim. Evet, bu iş bir Galatasaray muhabirinden Yakup Çınar'dan çıktı. Yakup ilk olarak bu durumu paylaştı.
0: Selam olsun kendisine.
1: Bu işi oldukça gizli götürdü. Ben ıslak imza olmadan %100 diyemem. Futbol bu, her şey olabilir. Menajerler 1 milyon daha fazla para için her şeyi yapabilirler. Ama şunu söyleyebilirim, herhalde 99.9 seviyesinde şu anda Trabzonspor Salah ilişkisi 99.9 seviyesinde. Neredeyse bütün detaylar aşıldı. Yani iş sadece artık Salah oraya o ıslak imzayı attığı andan itibaren Trabzonspor'un futbolcusu haline gelecek. Bu Beşiktaş'tan sekmesi, işte menajerle anlaşamaması, oradan bize gel, Trabzonspor'a gelmesi vesaire, bunların hepsini zaten süreç içerisinde herkes yaşadı ki şöyle ama. Mesela ben şu an 99.9 diyorum Trabzonspor Salah ilişkisine. Beşiktaş Salah ilişkisi de %99'du. Yani %99 iken döndü oradan. Yani Trabzonspor biraz daha öne geçti. 99.9 yaptı diye söyleyeyim.
0: Çok güzel bir tabir bence.
1: 0.9 bir fark var yani. Yani bir iş nereden döndüyse gerçekten Beşiktaş almıştı Salah'ı.
0: Gerçekten öyle. Bütün istihbaratlar öyleydi. Hatta yani biz hakaretler işittik. bunu daha önceden öğrendiğimiz veyahut da bunu iddia ettiğimiz ya da söylediğimiz bu durumda sonrasında birçok çok değerli konuklarım

0: yayında anlattı böyle böyle şöyle şöyle diye üzerine hakaretler işittik. O yüzden de yani artık transferin ne kadar dinamik bir süreç olacağını ve olduğunu da hepimiz de biliyoruz. Kemal
1: Ya
0: Hocam lütfen
1: sen
0: devam
1: ne
0: edelim.
1: kadar tedbirli olduğumu biliyorsun bu konularda. Seninle olan yayınlarda sen de keza tedbirlisin. Çünkü bu çok kaygan bize mi? Yani burada verdiğin haber bir saat içerisinde iptal olabilir. Yani futbol bu menajer başka bir takım bulur, başka bir... Hatta bunun en yakın önünde Lazio. Şey, Burak Yılmaz anlatıyor. Çin'e gittiği hikayeyi anlatıyor. Hatırlıyor musun? Ben diyor İngiltere'den bir takımla anlaşmıştım diyor. Ayıp olmasın diye Çinlilerin tekliflerini dinlemeye gittim diyor. Otele. Diyor ki rakamı duydum diye imzayı attım diyor. Diğerlerine haber bile vermedin diyor. Mesela aslında İngiltere'ye gidecekken öbür taraftan gelen teklife gidiyor vesaire. Bu gibi şeyler çok fazla olabiliyor futbolda. Yani para kafa karıştırıyor, menajer kafa karıştırıyor. Şey de oluyor bu sefer. Hani, teknik direktörü güven meselesi de var. Mesela Malinowski transferinde Trabzonspor teknik direktörde çok büyük etkisi var. Keza Marek Hamşik transferinde o dönem işte Abdullah Avcı ile direkt görüşülmesinin etkisi olmuştu. Bunu Marek Hamşik de söylemişti. Ama sen bir İngiltere Ligi uzmanısın. İngiltere Ligi'ni yakından takip ediyorsun. Bu sefer soruyu ben soracağım.
0: Lütfen.
1: Salah tüm İngiltere tarihinin en iyi 10 oyuncusundan birisi midir? Premier
0: Kesin.
1: Lig tarihinin.
0: Kesin. %100. Yani tartışmasız abi yani. Ben
1: 5 oyuncusundan biri midir?
0: kesin bence 5 oyuncusundan da bir tanesidir.
1: 3 oyuncusundan biri midir?
0: Düşünüyorum. Yani ilk 3'ü kafamda oluşturmaya çalışıyorum. Bence ilk 3'te de vardır ama 1 değildir diyorum.
1: Bir kim?
0: Bir ya bilmem ben tabii Arsenal'li olduğum için her derim ama
1: Ben de her derim bire ya.
0: evet.
1: Ben de her
0: ya
1: derim.
0: Arsenal'li olduğum için ama yani biraz
1: Ama
0: objektif bakamadım.
1: ilk beşe kesinlikle
0: %100
1: şüphesiz
0: kesin ilk
1: yazarsın
0: 3 bu arada
1: yani.
0: Bence bu arada. Kesin ilk 3 yani.
1: Yani. Peki Türkiye'ye gelmiş en büyük 5 futbolcudan biri midir?
0: Şüphesiz.
1: 3.
0: Üçü düşünüyorum. Kariyer olarak mı düşünmeliyiz bunu? Peki sayılar mı futbol? Ya yani bilmiyorum çok fazla çünkü çok.
1: Burada da hepsi için okey gibi şu anda bana. Hepsi de okey.
0: Ya 5 kesin, 3 çok tartışılır. Ya yani bir değil, bir, ya yani bir bana göre Eto.
1: Ama şey tutarsız değil mi? İngiltere'nin en büyük üçünden biri ise Türkiye'nin nasıl en iyi üçünden biri olmuyor?
0: Değil mi? Değil mi? Evet. O da
1: yani.
0: tutarsız doğru. Yani şu anda kendimi çekiştim. Haklısın bu
1: Yani
0: arada. Evet. İlk üç kesin
1: Roberto
0: var.
1: Carlos'u saymıyorum.
0: Evet.
1: Bir savunma oyuncusu olduğu için saymıyorum.
0: Saymayalım onu. Evet bence de
1: Yani,
0: o şey.
1: ayırıyorum çünkü şöyle Roberto Carlos'a şöyle bir şey. Tüm dünya tarihinin en iyi soldakidir Roberto Carlos.
0: Kesin, kesin.
1: Ama Roberto Carlos'u çıkardığımızda Türkiye'ye gelmiş en büyük futbolcu olacak Salah. Eğer transfer gerçekleşirse.
0: Bence ikinci olur yani bana göre. Yani o da bana
1: Tutmayı mı
0: göre bir
1: koyuyorsun
0: yorumcuyum
1: bile?
0: sonuçta. Yani bana göre Eto çok büyük oyuncuydu. Ben çok beğenirdim yani futbolculuğunu ve şeyini. Yani mesela Eto,
1: Evet
0: Salah,
1: ama
0: Drogba derim.
1: Eto'nun şöyle ama şöyle burada geldiği dönemsel olarak da değerlendirme yapsak diye söylüyorum bunu.
0: O zaman evet. O zaman olabilir. O
1: Yani
0: zaman
1: geçen
0: bir
1: sene
0: Salah
1: Salah
0: herhalde.
1: 41 tane maç oynadı. Dünya Kupası'nda çeyrek yaptı da geliyor.
0: De, doğru o da var abi.
1: Eto bu seviyede gelmemişti. Tabii ki
0: Evet.
1: Eto normalde yani herhalde 3-4 tane Premier Lig, La Liga, 2 tane Şampiyonlar Ligi falan vardır Eto'nun muhtemelen tahmin ediyorum.
0: Olabilir. Belki fazlası da vardır bilmiyorum ama ya şey ya şunu diyene de karşı çıkmam. Salah Eto'dan büyük futbolcudur diyen bir kişiye de asla karşı çıkmam yani. Sadece bir yorum yaptım yani bana göre böyle. Hani
1: Ya sanki ben o Salah Eto'dan bu sene Beşiktaş'a gelseydi aynı kanaatteydim. Ben Trabzonspor tarafından konuşmuyorum. Salah daha büyük yani. Çünkü Salah game changer, oyunu değiştiren bir oyuncu.
0: Evet, yüzük.
1: Yani Liverpool'u şampiyon yaptı Salah yani. Çok Şampiyonlar Ligi şampiyon yaptı, şampiyon yaptı.
0: Çok farklı adam ya.
1: Liverpool'un yarısını Müslüman yaptı adam. Yani etkisi
0: Gerçekten.
1: o kadar büyük yani.
0: %100. Abi peki bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi şöyle bir bakış açısıyla bir yorum yapmıştım. Dün olsa gerek veyahut da önceki gün bir yayında sohbet ederken Trabzonspor'un üzerinde zaten bu aralar fazla metiyeler düzüyorum. Çok Trabzonsporlu musun diyenler bile çıkacaktır artık ortaya ama ya yani şöyle bir soru soracağım. Şimdi abi Trabzonspor'da maaşlar çok böyle sistematik bir şekilde ilerliyor ve gerçekten bana göre gerçekten en iyi yönetilen kulübün de Trabzonspor olduğunu birçok kez de söyledim ama şu anda da böyle düşündüğümü bir kez daha dile getireyim ama Salah'ın gelmesi oradaki o kolej havasını bozma gibi bir risk görüyor musun? Yani çünkü çok büyük maliyetli oyuncu ve Trabzonspor bu kadar büyük maliyetlere çıkmadan aslında çok iyi rayına oturmuş bir çok güzel bir sistem takımı haline geldi. Salah'ın burada yaratabileceği bir sıkıntı görüyor musun? Merak ediyorum. Yani belki de bambaşka bir pencere açar.
1: Çok konuşulan bir konudur. Şimdi bunu şöyle bakalım bu olaya istersen. Wagner Pino olduğunu düşün. Pino'yu. Salah'la futbol oynayacaksın. Muhammed Salah'la önlü arkalı oynayacaksın. Bak tek bir oyuncu olduğunda bahsediyorum. Salah gibi birisi 10 milyon alıyor, birisi 8 alıyor, birisi 6 alıyor, diğerleri 1 milyon alıyor senaryosundan bahsetmiyorum.
0: Tamam.
1: Sadece tek bir tane futbolcu çok yüksek alıyor senaryosundan bahsediyorum.
0: Tamam.
1: Ya tüm Arjantin, koca koca Arjantinli futbolcular, Depoliler, Martinezler kalecisi vesaire. Messi için her şeyi yapmayı göze alırlar. Bazen takım bir oyuncu için her şeyi yapmayı göze alır. Onun için oynamaya, mücadele etmeye göze alır. Onu önümüze geçelim, arkandan gelelim der. Ve aldığı ne paraya bakar ne başka bir şeye bakar. He. Çünkü burada Soyuz-Bayrı Muçi Salah'ın kaç para edeceğini tabii ki biliyor yani. Ne kadar maaşı alacağını biliyor. Bir de şöyle. Mesela atıyorum Pina 5 milyon alacak da ya Pina senden düşen de bunu Muhammed Salah'a verelim demedi kimse. Yani kimseden çıkmış bir para değil. Ha uzun vadede işte bir yapılanma vardı, buna zarar verir mi? Ben şampiyonluk hikayesinin evet şeyi kıymetli buluyorum tabii ki. Yani seninle sezon boyunca konuştuk, sen de bu konuda çok fazla bir fikir belirttin. Bir yapılanmaya gitmiş olması, işte bir ekonomi üretmeye çalışması vesaire, tamam. Ama şampiyonluğu oynayacaksan, UEFA Kupası'nı oynayacaksan, o son 5-6 haftalık periyoda girdiğinde 19-21 yaşındaki futbolcuların orada ayağı titrer. Orada birisinin çocuklar sakin olun. Ben Şampiyonlar Ligi finalleri gördüm.
0: Doğru.
1: Ben Premier Lig'de Chelsea deplasmanı gördüm. City deplasmanı gördüm. Şuralardan çıktık biz, buralardan çıktık. Ben Mısır'a çeyrek final yaptırdım deyip dümene geçmesi parayla da satın alınacak bir şey değil bence bu sene. Ya, onu da
0: çok doğru ya. Ya şimdi düşünüyorum tabii yani ki bilerek aslında tersten alınıyor. Bir soru sormaya çalıştım da yani biraz da ben de şimdi sen tabii ki konuşunca abi yani hayal etmeye başladım. Kafamda bazı şeyleri böyle şey yaptım. Abi mesela adam sabah diyelim ki idman 8'de 7'de Muhammed Salah geldi, zımba gibi idman yapıyor. Oyuncu da kendini çeki düzen de verir yani. Hakikaten doğru dediğin yani.
1: Bir de bu bütçelerin şeyi de ekleyelim. Trabzonspor büyük bir futbol şehri. Dün şehirde büyük bir şenlik havası vardı. Bugün Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü 2 Ağustos.
0: Bir kez daha kutlayalım. Evet. Lütfen hocam.
1: Aynı zamanda dün işte şehirde bir tane birisi Salah editlerini kamyonetin arkasına yansıtıp gezdirdi. Belki Twitter'da sosyal
0: medyada. Onu görmedim. Güzel bir şey olabilir baya. Ona bakayım yayından sonra.
1: Ama tüm bunlara rağmen insanların maça gitme konusunda bir ayaklarının geri çekmesi vardı. İşte stat çok büyüktü. Maça gidilse bile 20 bin kişi gitse bile geri işte yarısı yok gözüküyordu. Ama Muhammed Salah indirdiğin anda
0: stadı doldurmuş
1: oluyorsun.
0: Dolar ustad.
1: Sen aynı zamanda bu bütçenin içerisinde buradan bir kar elde etmek değil, sadece güçlü oluyorsun. Ya yani bir de şu var, şu bir tek. Dünya futbol dünyada çok değişti. Şimdi çocuklar sokakta Greenwood oluyor, Icardi oluyor, Osimhen oluyor.
0: Doğru.
1: Trabzon şimdi çocuklarla Salah olacak artık. Ya yani bu bence paranın falan önünde bir mesele.
0: %100 abi.
1: Yani şu çok heyecan verici değil mi ya? Yani gerçekten. Trabzon'da bir camiden cuma namazı çıkışında Salah'la karşılaşma ihtimali. Abi, çok inanılmaz. Heyecan verici bir ihtimal değil mi yani?
0: İnanılmaz. Yani hangi camide kılıyorsa keyfi olarak hani yolumu değiştirip evet, o camiye gidelim kılarım yani.
1: Evet yani Muhammed Salah'la cuma namazı çıkışında karşılaşma ihtimali bence müthiş bir şey ya. Trabzon şehrin içine unutulmaz bir şey ve ben bu gibi hikayelerden mutlaka çok tatlı hikayeler çıkacağı düşünürüm hep. Futbolda güzelleşti. Mesela Marekamşik'te çok güzel hikayeler çıkardı Trabzonspor'a. Yani şehirde Marekamşik denilen futbolcu futbol Trabzonspor'da bıraktı. Ya bu çok çok önemli
0: çok
1: bir olay.
0: Çok ekstra bir bilgi yani.
1: Ondan sonrası Napoli'nin en büyük starı, en büyük ismi futbol Trabzonspor'da bıraktı.
0: Kesin. Ya hatta bak ben çok yani bunu yayınlarda paylaşmıyordum normalde ama bir tane bu örneğe istinaden bir şey paylaşacağım. Hayatımda Mertens'le 5 dakika sohbet etme şansım oldu. Galatasaray ilk transfer olduğu gün ben bir yerde karşılaştım Mertens'le ve bir 5 dakika sohbet ettik beraber. O Napoli takımını anlattım işte, ben çok beğeniyordum işte Insigne, Kayon, Mertens o oyunu anlattım falan. Adam bana Hamşik dedi direkt. Yani değil bizim mi? Oyun hamşik dedi. Yani o kadar adam da kendi ağzıyla evet. bunu bana söyledi abi. Lütfen abi.
1: Mertens bu yani.
0: Mertens yani abi. Yani. Aynen öyle. Yani o yüzden başka bir adamdan bahsediyoruz. Yani Mertens çok önemli adam da
1: hamşikler yani. Çok özel isimler bu isimler. Bu isimler de maliyet hesabı yapmaz. Bu isimlerin gelme ihtimali varsa alınır. Değil bazı mi? Şeyler reddedilmez. Yani yarın Messi Türkiye'ye gelme ihtimali var. 25 milyon maaş, 50 milyon maaş. Getirsin yani bunun abi. Marka değeri var yani. Messi'nin, Ronaldo'nun, Salah'ın Türkiye'ye gelmesi Türkiye Ligi'nin marka değerini arttıracak bir hamle.
0: %100. Abi ya şey hikayesi gibi ya. Ben şeye benzetirim ben.
1: Mesela.
0: Lütfen.
1: Antep'e de gelsin bu oyuncular.
0: Aynen.
1: O taraftan konuşuyorum.
0: Evet. Yani burada Trabzonspor

0: Tabii ki yani Kemal Aydın bir Trabzonspor taraftarı ama hani konu bu değil yani. Bizim burada anlatmak istediğimiz şey çok çok başka. Hocam lütfen devam edelim.
1: Yani bu, dolayısıyla bu gibi isimlerin gelmesi Türk futbolu için de önemli bir şey. Ha keşke Türk futbolu çok farklı bir yerde olsa da İngiltere'de oynadığı paraya da bizde oynama durumu olsa. Bunu herkes keşke ister ama maalesef öyle bir durum yok.
0: Keşke.
1: Maalesef bizim birçok hatalarımız nedeniyle, ligimizde yapılan birçok yanlışlar nedeniyle marka değerimiz düştü. Birçok problemler oldu ama yapacak bir şey yok. Bizim böyle olmamız lazım yani. Bu ligin kalitesi artmamız lazım. Ya da diyeceğiz ki kimse bu transferleri yapmayacak.
0: Evet.
1: Kimse yapmasın bu transferleri. Ya yani Galatasaray'da 75 milyon euro Osimhen almasın. Herkes Trabzonspor gibi genç alıp parlatsın, satsın, bir bütçe oluştursun. Türkiye Ligi de Avrupa'ya sıçrayanların ligi olsun. Herkes Porto Ajax olsun. Ben ona da okeyim.
0: Ben ama de okeyim ona bu arada. Ajax,
1: birisi Porto Ajax olmaya zorlanırken diğeri Real Madrid olabiliyorsa bu dengesizlik adaletsiz oluyor yani.
0: Bence güzel ifade ettin ya, çok çok katılıyorum yani hatta
1: şimdi sen istediğin futbolcuyu alacaksın, öbür istediği futbolcuyu alacak, hiç problem olmayacak, verilen maaşla hiç problem olmayacak. X bir takım, bu Trabzonspor değil, Antalyaspor Eto'yu alınca herkes diyecek ki o nasıl alıyor, hayır kardeşim sen alıyorsun o da alacak ya da sen de almayacaksın.
0: Doğru.
1: Sen de almayacaksın. Hep beraber aynı dengede oynayacağız. Çünkü bu oyun rekabet olmayınca bir şey ifade etmez. Mesela bu yıl Anadolu takımları göreceğiz. Lige nasıl hazırlandı? Eğer fark çok açıldıysa bu da can sıkıcı. Yani ben 4 takımın arasındaki rekabeti istemiyorum ki. Aradan
0: tabii
1: işte
0: ki
1: gittiğinde Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon, Antep'e gittiğinde korkarak gitmesi lazım.
0: Evet abi, Antep'e dönünce 3 atıp döneceğiz diye bir zihniyetle gidilmemesi lazım. Katılırım.
1: Fikstürü önüne aldığında Başakşehir'e nasıl şimdi bir fuar iyidir yazabiliyorsun kafanda bazen.
0: Doğru. Yani
1: Kocaelispor deplasmanına da kardeşim, Kocaelispor'a gidiyoruz biz ya, bir puan iyidir, onlar iyi takım kurdu diyebilmemiz lazım.
0: %100. Ya zaten oyun böyle gelişecek. Yani o kadar katılıyorum ki anlatamam.
1: 4 takım maç yapsın yani, bir şey ifade etmez ki.
0: Evet, %100. Yani zaten işte Premier Ligi neden çok fazla ben mesela izliyorum ediyorum. Çünkü işte sallıyorum, Everton deplasmanına gittiğin zaman o takımın kazanacağını bilmiyorsun. Hani büyük bir takımın, evet, Everton deplasmanında kesin kazanacağı diye bir şey söyleyemiyorsun. O yüzden
1: Manchester City şampiyonluk veriyordu ya.
0: Değil mi?
1: Son dakikada Agüero atmasaydı Manchester City 50 yıllık şampiyonluğunu 51 yıl sonra olacaktı belki de. Olamayacaktı şampiyon yani. Attım, herkes hatırlar Agüero'nun attığı o golü.
0: Tabii canım.
1: Zico atmıştı, peşinden Agüero atmıştı son dakikada.
0: 90 artı küsür hatta 3-2
1: evet, PR maçı. Evet, Manchester'da şampiyonluğu beklerken falan yani. Bu niye oluyordu? Bu yüzden oluyordu. Mesela herkes unuttu ama mesela 3 sene önceki şampiyonluk da Bursa Spor şampiyonluğunu herkes hatırlar. Fenerbahçe'nin son dakikada Trabzonspor'a verdiği şampiyonluğu. Herkese veya Denizli, Fenerbahçe Denizli. Bunu orada hikayeyi güzelleştiren şeylerdir bunlar.
0: Bak, bir dinleyicimiz biraz seni sinirlendirmek istemiş. Arada bir cümle kuracağım, bir yerek kuracağım bu arada. Tabii. Abi sırf Fenerbahçe'yi yenmek için de Muhammed Salah alınmaz diye bir cümle kurmuş bir dinleyicimiz.
1: Evet, yani ihtiyaç duymadığımız maçlar oldu ya Fenerbahçe'yi yenmek için Muhammed Salah.
0: Doğru, haklısın.
1: Ama şöyle, herkesi heyecanlandırır ya. Yani Muhammed Salah Kadıköy deplasmanına çıksa Fenerbahçeliler de buna heyecanlanır. Keza Muhammed Salah Fenerbahçe'ye gitseydi, Galatasaray'a gitseydi, Galatasaray da buna heyecanlanır. Bu heyecanlandıracak bir transfer.
0: Şöyledir abi, şöyle bir yorumum vardı benim. Mesela ben normal şartlarda bütün maçlarda burada sunuma geliyorum işte. Yazları zaman zaman tabii ki belli aralarda hafta sonu programları veyahut da hafta içinde zaman zaman sekiyor ama her maç işim benim. Ve dedim ki bir tane şeyde rica ederim, bir başka arkadaşım, bir meslektaşım burada benim yerime yapar. Önümü iliklerim, Salah izlemeye giderim dedim yani.
1: Ya izlersin Salah yani, değil mi? Şey yaparsın, heyecanlandırır yani, ne yapacak diye beklersin.
0: Abi çok başka
1: çünkü bu adamı biz izlemek için işte İngiltere Ligi'nde izliyorduk bu adamı işte, gündüz maçları. Şimdi artık hayatımızın bir parçası olacak.
0: Abi evet.
1: Ne bileyim, basın açıklaması yapacak, senin basına düşecek. Çok büyük bir marka değeri. 67 milyon takipçisi var Instagram'da.
0: Gerçekten mi? O kadar var mı ya?
1: Abi evet, 67. Yanlış tam 67 milyon takipçisi
0: var. Doğrudur.
1: 60 üzerinde kesin de.
0: Doğrudur, çokmuş ya. Yani şu an bayağı şaşırdım.
1: Şey, inanılmaz bir şey yani bu. Yani tüm Müslüman coğrafyasının en büyük ismi.
0: Doğru. Yani en tanınan ismi olabilir bu arada. Yani şu anda aktif, real, Müslüman kitleyi düşünelim. Hakikaten en meşhur ismi olabilir falan.
1: Ülke liderlerini saymazsak evet. Ülke liderlerini saymadığımız
0: onlar takdirde. Onlar kenarda evet.
1: Onu kenara koyduğumuzda tartışmasız o zaten. Ülke liderini saymadığın takdirde.
0: Tabii ki.
1: Muhammed Salah'tan daha fazla tanınan bir Müslüman coğrafyada bir isim yok herhalde.
0: Bence yoktu yani. Ben, dinleyicilere soralım.
1: Evet.
0: En tanınan Müslüman devlet başkanları haricinde Muhammed Salah mıdır?

0: dinleyicilerimize
1: de bunu söyleyelim. Kim var?
0: Abi düşünüyorum. Yani Amir Khan olabilir belki, Hint. Gerçi o da Müslüman değil ki.
1: MMA'ci var bir tane.
0: Habib.
1: Ha, ama olabilir. Yok ya.
0: Yok abi, salaktır ya.
1: Olmaz yani. Evet, salaktır. Evet, bence de. Onun haricinde bakıyorum. Var mı? Türkiye'de bir isim var mı yani? Yani devlet liderlerini falan saymazsa Türkiye'nin de Cem Yılmaz'la Tarkan'ı söylersin. Hayalinde kız var mı? Mesela tekrar yok yani. Yok ya, Muhammed Salah ya, inanılmaz bir isim ya. Bunu hala farkında değil bence Türkiye'deki kimse.
0: Değil mi? Daha gelmedi onun şeyi, değil mi? Yani kafası.
1: Evet
0: yani.
1: Evet. Ya ben muhtemelen tarihin en acayip karşılamalarından biri olur Trabzon'da.
0: Abi Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasındaki ışık şovu çok beğenmiştim. O hani inanılmaz
1: bir şey yapabilir.
0: Abi bence ona yakın bir şey olabilir yani.
1: Şöyle mutlaka izletiliyordur futbolcuya böyle şeyler.
0: Değil mi? Kesin.
1: Tabii yani o bağlantı yok.
0: Bir akıllı senden ben değiliz değil mi abi yani? Kesin yapılıyordur.
1: Tabii. Şöyle Muhammed Salah olduğunu düşün. Trabzonspor'dan teklif geldi. Görüşüyoruz falan filan. Bir YouTube'a Trabzonspor'u yazarsın yani, değil mi?
0: Dersin, yazarsın abi.
1: Şehri yazarsın, şehir hakkında bilgi alırsın vesaire. Bunlar
0: abi bence turist de çekersin bu arada. Yani sen spor turizmi diye bir durum var. Adam
1: ben şöyle söyleyeyim. Acayip turist de çekersin yani. 1 milyon forma satıyormuş yılda Muhammed Salah kendi adına. Aileden falan Trabzon'a direkt uçuş olur. Trabzon'da da Arap turistinin ilgisini herkes biliyor. Araplar Trabzon'u çok seviyor. Nasıl İngilizler, Almanlar Antalya civarını seviyorsa Araplar da Trabzon'u çok seviyor. Çok gelip gidiyorlar. Turist olarak tabii ki. Bence bunun artı bir katkısı olacaktır. Hani belki de bundan 6 ay sonra Türk Hava Yolları ile Muhammed Salah'ın oynadığı bir reklam kampanyası, bir sponsorluk anlaşması, bu gibi şeylerde görebiliriz ki bu da Trabzonspor maliyetini azaltan şeyler olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu tahmin tamamen varsayım yani, bilgiye dayalı değil. Muhammed Salah kavgada yumruk sayılmaz derler ya. Muhammed Salah gibi transferlerde de para sayılmaz çok fazla. Yapacak bir şey yok. Bir de şu var. Tweet attım bir tane. Bayağı birkaç yere de düştü. Dedim ki Trabzonspor 2 tane ev aldı. Olay ve Agusto. Tamam. Sonra bu aldı 2 tane evi. Kentsel dönüşüm vurdu. Evlerinin parası değerlendi, evleri değerlendi. Şimdi bu 2 evini sattı kentsel dönüşümden sonra ve villa alıyor. Yani bunda garip bir şey yok ki.
0: Yok.
1: Daha iyi bir eve geçmek istiyor Trabzonspor. Para kazandı Trabzonspor bu yıl. Milyonlarca euro para kazandı.
0: Doğru. Ve
1: 5'i aldı adam 30'a sattı.
0: Bu konuşulmamış. Yani bunun bence bu kadar fazla hani bu kadar program yapıyoruz ve ya ben bilerek özellikle Trabzonspor'u sürekli vurgulamaya çalışıyorum. Çünkü abi yani herkes ister istemez tabii ki İstanbul bazlı bir radyo frekansıyız ve burada yapılan yayınlarda da abi hiç hakkı teslim edilmediğini düşünüyorum. O yüzden de ben özellikle Trabzonspor'u yani sürekli aslında öne de ekstra çıkarmaya çalışıyorum.
1: Ben de Trabzonlulara da sana teşekkür ediyorum. Ben bunun çok farkındayım. Gerçekten bu adaleti sağlamaya çalıştığımın farkındayım. Bu sırada ben de biraz futbol severiz.
0: Tabii canım.
1: Bu taraftarlık değil yani. Trabzonspor veya başka bir takım. Çünkü Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Konya, Antep yoksa Trabzonspor'un varlığı bir şey ifade etmiyor. Bu rekabet olması lazım.
0: %100.
1: Dolayısıyla biz bu oyunun kendisini sevenler olarak gerçekten adaletli bir şekilde bakmamız gerekir bu olaylara diye düşünüyorum.
0: Kemal Hocam. Adıma. Çok çok teşekkür ediyorum bu arada. Hakikaten süper bir bağlantı oldu. Ederim. Çok keyif aldım gerçekten. İyi ki varsın diyorum. Çok sağ ol.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kal abi. Evet, Kemal Aydın bizlerle beraberdi. Dinleyicilerimiz çok kızmışlar. Niye sürekli konukla konuşuyorsun? Dinleyiciyi unutuyorsun diye. Haklısınız. Dinleyici her zaman haklı. Öncelikle bu isyanı yapan Sabri Bey'e öncelikle sevgilerimizi iletelim. Yani demiş ki Trabzonspor nereden aslında bu parayı buluyor da Salah işine girebiliyor demiş. Trabzonspor Trabzonspor'a bence uyum sağlayamaz demiş. Tabii sorarsanız sevinirim demiş. Soramadık. O da benim hatam olsun Sabri Bey. Özür dileriz bir kez daha sizden. Şöyle demiş bakıyorum. Ya bizim o camide Salah'la karşılaşma ihtimaline göre yani birazcık alaylı bir mesajınız var. Can Bey gene neden mesaj okumuyorsunuz? Eleştiri yok, hakaret yok demişsiniz. Sevgilerimizi bir kez daha iletelim sizlere. Sabri Bey yani şöyle, ben de ilk düşüncede şey düşünüyordum. Kemal ile sohbet etmeden önce, Kemal Aydın'la diyordum ki kendi çapımda işte iş çok rayında, işte Porto Ajax modeli tarzı yönetilen gerçekten farklı bir işi yaptığının farkında olduğumuz bir Trabzonspor'u seyrettiğimizi sürekli vurgulamaya çalışıyordum. Sonrasında Ama yani Salah gibi bir adamın da böyle lakayit bir adam olmadığını da biliyoruz. Yani belli yıldız var, lakayit olur. İşte efendim antrenmana gitmez. İşte vesaire vesaire diyelim. Daha uzatmayalım o konuyu. Ama Salah konusunda Salah'ın iş disiplininde yüksek bir adam olması kaynaklı olarak hani giderse sanki fena da olmaya da bilir algısı da biraz biraz gelmeye başlıyorum. Bilmiyorum, ben bir tık daha Beşiktaş'a aslında daha uygun olabileceğini düşünüyorum. Kendi adıma bir futbol sever olarak. Ama anlıyorum bu arada. Eleştiriyi de anlıyorum. Sabri Bey'in düşündüğü noktayı da anlıyorum. Bu arada en ünlü Müslümanları konuşurken çok iyi bir örnek geldi. Muhammed Ali saymamız tabii ki gerekir bu arada %100. Yani Muhammed Ali'dir herhalde ya. Ama yani bilmiyorum. Yani kesin Muhammed Ali diyeceğim. Salah'tan daha ünlü Muhammed Ali. Ama hani birçok şey var. Frederic Kanute demiş bir dinleyicimiz. Sevilla 2008 Malili demiş. Aa, iyi futbolcuydu ya. Çok iyi futbolcuydu. Kanute'yi bayağı beğenirdim ya zamanında. O takımda şeyi hatırlıyorum. İşte Palop'tu kaleci. Solda şey oynuyordu. Ya sarışın uzun saçlı unuttum adamı. Diego Capel oynuyordu. Çok güzel takımdı ya. İşte şey Ramos. Ramos orada mıydı? O yok, Dani Alves oynuyordu sağ bekte. Ramos gitmişti o zaman. Bir öncesinde Ramos vardı. Sonra Dani Alves vardı. Seydou Keita vardı ortada. Çok güzel takımdı ya. Keyifli bir Sevilla takımıydı. Keşke Sevilla'da şu anda iyi olsa ya. Bu arada hani hakikaten çok kötü yönetiliyor. Şimdi Sergio Ramos aldı bu arada kulübü. Ramos Sevilla'nın sahibi oldu. Yani çok enteresan da bir hikayedir. Bir futbolcu yani yetiştiği kulübü aslında satın almış gibi bir şey oldu. Umarım iyi olur yani. Bilmiyorum, Sevilla iyi de bir futbol şehri. Hatta gittim gördüm de futbol ile alakalı değil, hakikaten İspanya'da bulunduğum yaşadığım yıllarda gidip orada gördüğümde gerçekten çok beğendiğim farklı bir kültürü olan güzel bir yer Sevilla. Çok sıcak ama abi, yani Ağustos, Temmuz, işte Haziran gidilmez abi. Yani eğer bir imkanı olan bir yere gidecekse, hani eğer Sevilla'ya gidiyorsanız diyelim abi, yazın gidilmez yani. Böyle bir sıcak yok. Yani ülkemizde birçok yeri gezmişimdir. Ben görmedim böyle bir sıcak. Yani sokakta üstümü çıkarmak durumunda kaldığım zor anlar yaşadım. Şeyler yaşandı, onu da söyleyeyim. Evet, bakıyorum bir dinleyicimiz demiş ki Dembaba, Hagi, Drogba. Çok fazla aslında Süper Lig'e gelen yıldız var. Yani Salah'tan daha iyi olabilir demiş. Ya bilmiyorum, tabii ki bunlar şey sorular. Yani biraz nasıl diyeyim? Ben burada doğru bir şey söylediğimi iddia etmiyorum. Bu dinleyicinin tabii ki bambaşka fikirleri olacak. Her fikre de çok saygı duyuyoruz. Bana göre yani ben bilmiyorum, birçok kişi de Eto'yu bir saymaz. Yani mevkisine göre biraz değerlendirdik. Yoksa mevkisinin en iyi oyuncusu Roberto Carlos. Onu köşeye bıraktık. Onu köşeye koyduk ama ben en çok Eto'yu beğeniyordum sanki ya. Biraz hani burada yani fikrim öyle yani. Drogba mı daha büyük isimdir, Eto mudur? Mesela bu da çok iyi bir soru mesela. Salah mı daha büyük? Ya Dembaba bence burada yok bu arada. Dembaba iyi futbolcuydu da hani hiç buranın adamı değil. Ama yani işte Hagi'yi saymış bir dinleyicimiz. Ya Hagi, Alex, işte bu tarz, bunlar da çok çok büyük kariyerler ama abi bilmiyorum ya. Hagi de bu arada çok net olabilir. Ama bilmiyorum ya. Bence Eto'dur ya. Ya Türkiye'deki verimi konuşmuyoruz. Onu zaten anladınız. Konu o değil. Yoksa Türkiye'deki verim konuşuyorsak Alex'le Hagi'yi konuşacağız. Yani neyi konuşacağız başka? Ama FB çeyrekte elenmişti yazmış bir dinleyicimiz. Chelsea elendiği sene. Aynen. Sevilla Endülüs şehridir. İslam medeniyetidir aynı zamanda demiş. Çok güzel bir bilgi aktarmış. Ya çok fazla hakikaten şehrin havasından onu da alıyorsunuz. Yani o Endülüs bölgesinde özellikle dolaştığınız her vakitte o İslam esintilerini her zaman alırsınız. Bambaşka bir zaten biraz da sanat diyelim, biraz da bunları da konuşalım. Çok çok güzel yani hakikaten. Yeme içme de çok güzel ya. Ya yine yeme içme konusuna girmeyeceğim. Sonra acıkıyorum, yayında da zorlanıyorum. Yani son yarım saatte gidip de şimdi yemek konusuna girersek dünkü gibi mahvolduk dünya. Mahvolduk yayında yani. En son pidemide konuşuluyordu. Yani Neyse hadi ben reklama gideyim, araya gideyim, biraz dinlenelim. Yani onları konuşunca çünkü iş çok kayıyor, çok şımarabiliyoruz. Neyse biz güzel bir şekilde, normal bir şekilde yayınımızı yapalım. Bu arada bütün dinleyicilerimize çok çok teşekkür ederim. Yani tek tek isim de okuyacağım bu arada. Ondan sonra araya giderim. Akın Bey'e teşekkürler. Şöyle bakayım. Yunus Bey'e teşekkür ediyorum. Şöyle bakıyorum, Ufuk

Çok çok sağ olun mesaj gönderdiğiniz için. Bir mesaj var ama bu mesajın yani yazan kişiyi göremediğim için ismini okuyamıyorum. Kendisine de sevgilerimizi iletelim. Hatta şu mesajı atan kişiyi de söyleyelim. Abi sırf Fenerbahçe'yi yenmek için de Muhammed Salah alınmaz diye. Birazcık ortalık kızıştırma mesajını atan saygıdeğer dinleyicimize de sevgilerimizi iletelim bir kez daha. Şöyle bakıyorum. Sabri Bey bir kez.

0: bir dinleyicimiz de yazmış. Can kardeş. Evet, programımızın da son bölümüne geldik. Son bölümde de çok değerli abimiz, çok sevdiğimiz abimiz Emre Eren bizlerle beraber. Emre abi hoş geldin.
1: Merhaba Can, iyi yayınlar diliyorum güzel kardeşim.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz abi. Tabii ki birazcık programın ilk bölümünde Galatasaray Fenerbahçe biraz serbest çağrışım gibi program oldu. Sonra Salah gündemiyle Trabzonspor üzerinden aslında bir yarım saattir yayınımızı şekillendiriyorduk ama Salah penceresine de bir Beşiktaş tarafından da Emre Eren'le bir bakmak istiyorum açıkçası. Yani şu anda çok sıcak haberler var. Yani Trabzonspor'a geldi diyebileceğimiz boyutlara ulaştı belki de bu iş ama Beşiktaş'ın şu anda herhangi gibi bir durumu var mı? Beşiktaş'a mı gelecek? Yani bir transfer çalımı hikayesi çıkacak mı buradan? Emre abi en azından bunu bir senden duymak isteriz abi.
1: Ya tabii ki bu menajer oyunlarını Türkiye'deki tüm kulüplerimiz biliyor. Orada fiyat yükseltmek için her türlü enstrümanı ortaya koymaya çalışıyorlar ama şunu söylemek istiyorum. Salah'ın eşi bir kere kesinlikle Türkiye'de Salah'ın oynamasını çok istiyor. O yüzden ilk teklifi Beşiktaş vermişti hatırlayacak olursan. Sayın Başkan Serdar Adalı ve yönetimi vermiş olduğu teklifin arkasında kaldılar ve o teklifin üzerine kesinlikle bir iyileştirme düşünmediler. Trabzonspor söylemleri arkasından ben Trabzonspor yönetim kurulunun içerisinde bir arkadaşımızı aradım dün. Dedim ki böyle bir gerçeklik var mı? O da dedi ki kesinlikle böyle bir şey yok. Bizim böyle bir iddiamız yok, ilgimiz yok. Sadece görüşülmüş bir durum olabilir ama başkan tarafından. Ama Trabzonspor'un herhangi bir teklifi yok. Çünkü Trabzonspor'da hatırlayacak olursan ona şunun 2 milyon euro aldığı bir yerde 17 milyon euro alması Salah'ın biraz sıkıntı yaratabilir takım içerisindeki o huzursuzluk anlamında. Trabzonspor'da bu konuda zaten çok aidiyeti yüksek bir kulüp haline geldi. Yani önemli oyuncuları bir aile birliği içerisinde çok doğru bir oyunla ortaya koymaya çalışan bir performansları var teknik direktörleriyle birlikte. Ben çok fazla Trabzonspor tarafında olacağını düşünenlerden değilim. Onu açık ve net söyleyeyim. Yani Türkiye'de bir takım tercih edecekse Salah bence bu Beşiktaş olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hem camianın büyüklüğüyle, tabii ki Trabzonspor camiası da çok büyük bir camiadır ama taraftar sayısına baktığınız zaman Beşiktaş'ın taraftar sayısı Trabzonspor'un taraftar sayısından çok daha fazladır Türkiye genelinde.
0: Kesinlikle.
1: O yüzden Muhammed Salah'ın böyle bir tercihte bulunmasını bekliyoruz. Tabii ki Önder Özen'in konuşmalarından sonra yani askıya aldık söylemleri vardı Salah'la ilgili ama çıkmadıkça yandan da ümit kesilmez. Ben halen Salah'ın Beşiktaş kısmına daha yakın olduğunu düşünüyorum. Tabii Beşiktaş'ta bir Salah birlikteliği yaşanırsa ki bundan sonraki dönemde de başkanın çok ısrarla ve yönetim kurulunun ve teknik direktörün ısrarla bir sörlot isteği var. Oraya bir teklifte bulunmak istiyorlar bu hafta içerisinde. 30 milyon euroluk bonservisini düşürmeye çalışıyorlar. Böyle bir ikili birliktelik olursa yani düşünebiliyor musun? Bir tarafta Salah, bir tarafta Trossard, ön tarafta Sörloth, arkasında Orkun Köksü. Yani bambaşka bir hikaye, bambaşka bir hikaye yazabilir. Ama tabii ki şunu da düşünmek lazım. Bazen takımları yaparken o egolara da dikkat etmek lazım. Yani çok büyük egolu oyuncuların birbiriyle olan uyumları nasıl olacak? Beşiktaş aidiyeti yüksek bir kulüptür. Taraftar anlamında da herkese kucak açan bir taraftar görüntüsü vardır ama hani biraz bu egoları da tatmin etmek çok kolay olur mu? O biraz bende soru işareti ama bu teknik direktör oyununa, bu ön alan baskılı oyununa karşılık verebilecek bu transferler Beşiktaş'ta çok ciddi bir etki yaratacağını düşünenlerdenim Can. Onu söyleyeyim.
0: Ya katılırım. Yani bu arada bir futbol sever olarak, yani İstanbul'da yaşayan bir futbol sever olarak ben de Salah'ın Beşiktaş'a gelmesini tercih ederim. Çünkü İzledik daha rahat bir şekilde izlemeye yani gidebilirim adamı yani. O yüzden de
1: değil bir... Değil mi Can? Yani bir maçta izlemek istersin değil mi?
0: Tabii canım. Yani abi önümüzü ilikleriz. Önümüzü ilikleriz. Dakika skoru Berk'e rica ederiz. Derim ki yani ben bir maçtan abi idare et. Ben bir Beşiktaş tadında bir dünya gözüyle çıplak gözle Salah'ı izlemek isterim derim yani. O şekilde bir tasarrufumuz olur. Abi şunu da sormak istiyorum. Şimdi Sörloth isminden tabii ki konuşuyoruz ama Sörloth'un yani çok yüksek maaş beklentisi mi var? Yani hep böyle 15 milyon euro gibi cümleler okuyorum.
1: Yok,
0: bu gerçek mi yani?
1: Maaş
0: gerçekten
1: beklentisi yok. Hayır. 8-10 bandında bir maaş beklentisi olduğunu biliyorum Sörloth'un. Yani bunu da Beşiktaş'ın karşılayabileceği imkanların olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bonservisi 30 milyon olursa maliyeti de bir yıllık maliyeti de 8-10 arası bir rakam olursa toplamda 40 milyon euro bir maliyeti olmuş olur. O da Beşiktaş camiasını biraz sıkıntıya sokar mı? Sokar. Onu söyleyeyim. Orada bir indirime gitmek istiyorlar. İşte projeleri anlatmak istiyorlar. Teknik direktörün oynattığı oyunu anlatmak istiyorlar.

0: üçüncü bölgede oynanması Sörloth adına büyük bir avantaj olabilir. Kesin. Çünkü gol yollarını da çok etkili ve çok deneyimli bir santroforun bu üçüncü bölge oyununa karşılık verebileceğini düşünenlerdenim, onu söyleyeyim. Tabii öncelikle projeyi doğru anlatmak lazım. Beşiktaş doğru yolda. Hatırlayacak olursan Midtjylland maçından sonra da seninle birlikte konuşmuştuk. Beşiktaş önemli oyun oynuyor ama tabii dikkat edilmesi gereken bazı nüanslar var. Bu oyunu oynamak çok kolay bir hadise değil. Yani ön alan baskısını çok doğru yapabilmek, dakikalarca yapabilmek ve maçın geneline yayabilmek ve arkasında çok değerli oyunculara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın. Yani tamamlayıcı özellikle en az 4 tane 5 tane oyuncunun olması lazım ki o temponun bitiminde oyuncular tekrar o tempoya karşılık versinler. Kolay bir oyun değil Beşiktaş oyunu ama teknik direktörle birlikte bence umut saçıyor, heyecan noktasını biraz daha yukarıya çekiyor. Beşiktaşlılar da bu konudan son derece mutlu, ben
1: çok
0: öyle düşünüyorum.
1: Çok katılırım Emre abi, yani açıkçası şöyle bir şey söylemek isterim. İlk Midtjylland maçında yayına girerken dedim ki ona belki hani sıkıcı bir maç mı olacak diye böyle bir yayına girdim, bir baktım Beşiktaş cıvıl cıvıl. İkinci maça geldiğimde zaten çok heyecanlıydım yani, o gün yayına geldiğim zaman, çünkü güzel bir şey izleyeceğimi biliyordum yani. Vincenzo Italiano'nun yarattığı bu güzel şey bizim de takdirimizi kazandı. Biz de işimizi, mesleğimizi daha keyifli bir halde yapabilmemizi sağladı diyelim. Abi Emre abi, sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani Emre Eren'e göre soruyorum. Bunu iddia edilen isimler noktasında soracağım. Emre Eren'in futbol aklına ben her zaman çok güvenirim ki dinleyicilerimize bir kez daha söyleyelim. Emre Eren'e göre ideal Vincenzo Italiano oyunundaki forvet oyuncusu kimdir? Sörloth mudur? Vlahovic midir? Ve nedendir? Yani teknik becerileri, kabiliyetleri bu oyuncuların tabii ki göz önünde bulundurulduğu vakitte saha içinde hangisini Beşiktaş taraftarı izlediğinde işte o Mario Gomez etkisi dediğimiz o hissiyatı alabilir veyahut da daha bile iyisini mi görebilir diye sormak isterim Emre abi sana.
0: Tabii ki Sörloth'tur. Çünkü Sörloth'a oyunu getirirseniz, 18'in içinde sağdan soldan etkili bir şekilde getirirseniz Sörloth'un gol vuruşları çok değerli ve önemlidir. Bunu gördük. Atletico Madrid takımında yıllardır bunu yaşıyor izleyiciler. Ama Vlahovic oyuncusu da, o da enteresan bir oyuncu. O da Juventus'ta alan bulduğu zaman o alanı çok doğru değerlendirebilip o tek vuruşları çok doğru yapabilen bir santrafor görüntüsünde. Ama hani bana soracak olursan Vlahovic mi, Sörloth mu dersen Sörloth derim. Çünkü Sörloth o kapalı alanı açmaya çalışan, o dörtlü savunmanın o dengesini çok rahat bozabilen, sağdan geldiği zaman hem hava hakimiyetiyle hem tek vuruş özelliğiyle Beşiktaş'ı ön plana çıkartabilecek bir santrafor olarak görüyorum. Ama Vlahovic olursa da hayır demem, ama Sörloth'un biraz daha Beşiktaş'a gol anlamında, gol katkısı anlamında çok daha önemli işler yapabileceğini düşünüyorum. Onu söylemek istiyorum.
1: Peki Emre abi, biraz da tabii ki hep ileri attı konuştuk. İleri attı tabii ki Trossard'ı çok fazla konuşamadık şu anda tabii ki, ama göreceğiz. Hepimiz de heyecanlıyız bu arada. Ben de bir futbol sever olarak, hatta bir Arsenal'li olarak çok çok heyecanlıyım Trossard'ı Türkiye'de izleyeceğimiz için. Abi orta sahaya biraz dönmek istiyorum. Yani Orkun şu anda şu sorular her zaman ya da şunlar hep konuşuluyor. Şu anda yerli en iyi orta saha oyuncusu kesin Orkun deniyor ki katılırım bu cümleye bu arada. Ama şunu soracağım. Orkun'un yanında partneri dediğim Salih'in de yanında olabilir vesaire vesaire, ama oraya Beşiktaş'ta bir isim konuşuluyor. Yani birisi alınılacağı sürekli var ama böyle net isim kim var? Hangi profil bu oyuncu aranıyor ve Emre Eren bize tabii ki bunu açıklarsa çok çok keyifleniriz abi.
0: Kesinlikle teknik direktör bir kere Vincenzo Italiano şunu istemiyor. 6-8-10 oyununu istemiyor. Yani 1-6-2-8'li oyun istiyor. Yani Orkun da ona karşılık verebilecek bir oyuncu.
1: Kesinlikle.
0: Onun yanına çok değerli ve önemli oyuncular bakılıyor. İsim olarak net bir isim yok ama orada hocanın istediği oyunu iki yönlü oynayabilen, yani %60 ofansif özelliği yüksek ama %40 da defansa da yardımcı olabilecek bir potansiyel oyuncusu bekleniyor Beşiktaş'ta. Bunu da ben Beşiktaş çok yakın zamanda teknik direktör ısrarıyla bu tarz bir oyuncuya yaklaşacağını düşünüyorum. Ama net bir bilgi var mı diye soracak olursam şu ana kadar o isim netleşmedi. Yani savunmada bir Chabot konuşuluyor, bir Pereira konuşuluyor ama bu orta alanda o 8'e uygun, yani iki tane 8 oynayabilecek Orkun'la birlikte o oyuncunun sır gibi saklandığını, önümüzdeki haftalar içerisinde de Beşiktaş bu müjdeyi taraftarına verebileceğini düşünüyorum. Salih'in performansı çok değerli ve önemli olacak 100. Bu sene. O 6'da o üçgenleri doğru yapabilecek. Oyunu ikinci bölgede çok rahat bir şekilde Beşiktaş'ın kontrolünde tutabilecek bir oyuncu olduğunu gördük. Bunların yanına önemli bir 8 daha ilave olursa Beşiktaş'ın enteresan bir hücum gücü olacağını düşünüyorum.
1: Emre abi şunu soracağım. Aslında biraz futbol gözüyle yorumlamanı isteyeceğim bir soru bu. Böyle bir iddia yok bu arada. Bir iddia ortaya atmıyoruz. Bir varsayım üzerinden, hani profili tam olarak tanımlamak açısından bu soruyu soruyorum. Bunu bir kez daha altını çizeyim. Yani orta sahada Orkun'un yanındaki ideal partnerin biraz daha Gabriel Sara gibi bir oyuncu mu olması, yoksa Jetson tarzı bir oyuncu mu olması? Yani daha dribling yapan bir oyuncu mu, yoksa biraz daha ayağı temiz bir oyuncu mu Beşiktaş gitmeye çalışacak, o profil için diye sormaya çalışıyorum.
0: Orada ayağı temiz bir oyuncuya gitmeye çalışacak. Çünkü Orkun sık sık cezaların işine girip orada 2'ye 1'e hazırlayıp şut atabilecek potansiyele sahip bir oyuncu. Orada ayakları çok daha temiz ama oyunu iki yönlü oynayabilecek. Yani atletik özelliği yüksek olacak. Yani Olaytan gibi olacak. Fakat ayakları çok daha temiz olacak ki Olaytan yani Beşiktaş'a oynamış olduğu iki tane maç var, Midtjylland maçları. Bence maçın kahramanlarından biri. Çok değerli ve önemli. İyi bir tamamlayıcı olabilir ama zaman zaman olay tam da forma giyecek Beşiktaş takımında. Ya bu özellikleri yüksek bir oyuncu. Ayakları çok temiz. Gabriel Sara tarzında ama oyunu atletizmi yüksek, iki yön oynayabilecek bir oyuncu bakıyor teknik direktör.
1: Savunma hattında tabii ki demin de Emre abi Şaboy'u söyledin, Leo Pereira'yı söyledin ama savunma hattındaki Beşiktaş'ın merkez stoperlerinden bahsediyorum. Yani bir sezon başladığı vakitte Agbadu ve yeni transfer mi izleyeceğiz, yoksa bence Midtjylland maçlarında bana göre çok çok iyi gözüken Calo Emirhan ikilisi tarzında bu oyuncuların birinin yanına mı partner gelecek? Yani oradaki stoperdeki karmaşa demek istiyorum. Çünkü Agbadu gibi bir adam da var. Bir hep transferde iddiaları var tabii ki ortada. En temiz bilgi abi senden alırız da. O stoperdeki ikiliyi biz sezon başında nasıl göreceğiz gibi öngörüyorsun en azından abi.
0: Ya bizim düşüncemiz şöyleydi. Sağ stoper Agbadu, sol stoperde Pereira ya da Çabot gibi bir oyuncuydu. Öyle bir oyuncu bekleniyordu Beşiktaş'ta. Fakat tabii Agbadu'nun hazır dönmemesi, antrenman eksiğinin olması ve Jalon'un özellikle iki maçta da müthiş bir performans sergilemesi Jalon'un bir tık daha öne çıktığını gösteriyor bize. Jalon şu anda formayı almış pozisyonda ki hoca bu kadar formdayken Jalo'yu keseceğini düşünmüyorum ben. Yani bu iki maçta da Jalo'yla devam edeceğini düşünüyorum ama zaman zaman problemler yaşandığı zaman mutlaka Agbadu bu takımın ilerleyen haftalarında mutlaka Beşiktaş'ın 11'inde olacağını da düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim. Ama baktığımız zaman şimdi hakkaniyet çok önemlidir futbolda. Hakkaniyeti biraz kaçırdığınız anda oradaki bütün sirkülasyonu bozabilirsiniz. Teknik direktör bu konuda çok hassas ve bu konuya çok doğru bakmaya çalışıyor. Son iki maçta oynanan performanstan yana Jalo ile ilgili çok performansının üstüne koyduğunu düşünenlerden hoca. O yüzden Jalo ile devam edecek ama lig uzun maraton. Avrupa'da çok maç var. Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş birkaç tane maç oynayacak elemelerden sonra. Yani o yüzden Beşiktaş'ın yaklaşık 50'ye 52'ye yakın bir maç potansiyeli olacak. Avrupa Ligi dahil. Büyük bir ihtimalle de bütün oyunculara şans gelecektir. O gün o formayı çok doğru değerlendiren oyuncular devam edecektir. Ama o pozisyon anlamında hata yapan oyuncular da dinlenecektir. Bence bu değişime de açık olması lazım Beşiktaş'ın. Çünkü 3 kulvarda yarışacağını düşünmek lazım.
1: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Sevgili Can, ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Çok sağ ol abi. Emre Eren bizlerle beraberdi, sağ olsun. Gerçekten çok sevdiğim bir abimdir kendisi de. Sohbet etmek her zaman çok çok büyük bir keyif kendisiyle. Kırmadığı ve geldiği için bir kez daha teşekkür ederim. Bülent Bey'in mesajı var, demiş ki Noah Lang'a 25'e çok diyeceksiniz ki adam gayet iyi oyuncu. Leo'ya 45 vereceksin. Bu nasıl futbol akıl diye aslında bir sitem. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bu arada ben de hakkı teslim edilmeyen oyuncuların arasında Noah Lang'ın da olduğunu düşünüyorum. Noah Lang Galatasaray kariyeri konusunda şimdi o kadar fazla aslında yıldız, süper yıldız isimler konuşuluyor ki. Yani Noah Lang'ın da ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu hiç biz konuşamaz hale geldik. Yani Noah Lang mı? Gelmesin abi falan diyecek hale geldik. Yani bilmiyorum, ben şu anda Noah Lang'ın hem kenar hem merkezde 10 numara gibi bir profilde de oynayabilmesini de varsayarsam birçok takımın çok fazla istemesini bekliyordum. Yani eğer Galatasaray anlaşmayacaksa, ki olabilir, futbol aklı olarak tercih edilmemiş de olabilir. Abi Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin gündemine nasıl gelmiyor bu oyuncu? Bayağı şaşırıyorum ya bu konuya. Çok özel beğendiğim oyunculardan bir tanesidir. Ki Napoli'de dikiş de tutmadı adam. Yani

Geldi ilk ki ben onu Brüj döneminden hatırlarım. Brüj döneminde bir Şampiyonlar Ligi maçı vardı. Çok evvelinde, yani bir 4-5 sene evvelden bahsediyorum. Adamı izlediğimi inanamamıştım. Yani bu ne kadar yetenekli bir adam dedim ve herhalde en iyi şey olacak, yani en iyi adamlardan bir tanesi olacak diye düşünmüştüm. O günkü gözüm bir maçla adamı aşırı yüceltmiştim. Sonra baktım hani bayağı sosyal medyada da yankı buldu, yani dış basından okudum. Sonra biraz dış basındaki insanların bu adam hakkında neler yorumladığını dinledim ki adamı Neymar'a benzetmişlerdi bu arada o dönem için. Bence hiç benzemiyor bu arada şu anda aktif oynadığı oyun Nualang'ın Neymar'a, ama yine de ya o dönem için bunlar bile yazıldı yani. Dış basında bunlar konuşuldu. İnsanlar bunları istişare etmeye başladılar. Daha sonrasında Türkiye'ye geleceği için çok heyecanlıydım. Çünkü Napoli'de dikiş tutmayabilirsiniz. Çünkü Napoli farklı bir iklim. Şöyle bir iklimden bahsedelim. Baskının çok çok yüksek olduğu bir ortam. Yani Türkiye'de tabii ki çok büyük baskı var. Ama Türkiye'de güven var. Türkiye güvenli bir yer abicim. Yani Napoli'de kendi futbolcusu Kvaratskhelia anlatıyor yani burada zamanında Napoli'de oynarken. Ya benim bir tane arabam vardı, spor arabam. Spor arabam çalındı. İşte F marka, İtalya'nın en meşhur araba markasının küçük modelini kullanmak durumunda kaldım ve tesislere bununla gidiyordum artık. Yani bu şekilde hareket etmek durumundaydım diye açıklamalar olan bir yerden bahsediyorsunuz. Her oyuncu her yerde dikiş tutmayabilir ki Napoli'de dikiş tutması da bir oyuncunun tabii ki belli başlı etmenlerden dolayı da bazen de mümkün olmayabiliyor. O yüzden Lang bence hakkı hiç teslim edilmeyen adamlardan bir tanesi. Bayağı da beğendiğim bir isim olduğunu söyleyeyim. Ali Berkol yazmıştı. Ali Berkol da çok sevdiğim bir arkadaşım. Hatta beraber Türkiye Paraguay maçında Amerika'da kendisiyle beraberdik. Buradan Ali'ye de selam olsun. İşte arada bir sohbet ediyorduk. Abi güzel konuşuyorsun, iyi konuşuyorsun da yani bir Barış'a gelen transfer teklifleri hakkında lütfen kendi yorumummuş gibi benim yorumumu yapar mısın dedi. Yaparım abi dedim ben de. Ama dedim hani programda konuk alacağımız ya da konunun olduğu sırada bunu yapamam dedim. Tamam dedi falan. Neyse bu da benim sohbetim olsun onunla. Ali'ye dedim ki, Ali dedi ki bana, işte Galatasaray taraftarı Ali bu arada, çok koyu bir Galatasaray taraftarı. Barış Alper'in satılması teklif dahil edilemez dedi. Bunu da tabii ki yayının son bölümünde iletmek durumunda kaldım. Sevgili dostuma biraz iltimas geçtim. Çünkü bak bir dinleyicimiz daha yazmış onun da mesajına. Hemen dönelim. Yunus Bey'e sevgilerimizi iletelim hatta. Orkun konusunda bizim sosyal medya yorumcuları komedi demiş. Türkiye'de en iyi yerli orta saha deniliyor. Orkun'dan başka yerli orta saha yok gitmiş. Doğru, doğru. Güzel, güzel. Ama işte birazcık da o cümleyi kurarken işte bazı şeylerden yararlanıyoruz işte. Aslında cümle yanlış değil ama örnek doğru. Yerli orta saha var tabii de Orkun kadar yok yani. Ama anladım ben demek istediğiniz şey. Yani dört büyüklerde orta saha hepsi yabancı oynuyor abi, doğru. Bilmiyorum ya, ben Orkun'u bayağı beğeniyorum. Yani aktif en formda Türk oyuncu da olabilir Orkun. Şu anda yani inanılmaz başladı ve geçtiğimiz sezon Aralık ayından sonra, yani 2026'nın en formda yerli futbolcusu Orkun cümlesini kurabilirim. Daha hani olayı büyüteyim. Ya Aralık ayına kadar tabii ki istatistikler birazcık da oyuncuyu da etkiliyordu. Hatta kendi açıklaması var yani. Şeytanın bacağını kırmak istiyorum diyor adam yani. Ve yani bir attı, bir açıldı ve öyle gitti. Yani sadece gol asisti geçtim. Yani oyun içinde Orkun iyi bir karakter. Ve size sonuç olarak öndeki 3 tane oyuncunun arkasında gerçekten tabelada yapabilmesiyle, ayak meziyetlerinin iyi olmasıyla da hele hele böyle bir kural da varken bence bayağı değerli parça haline geldi Orkun Kökçü. Başarılarının da devamını dileyelim. Hatta ve hatta şunu da ekleyelim. Sayın Montella'ya buradan sevgilerimi iletmek isterim. Ben çok severim bu arada. Çok da desteklediğim bir teknik adamdır bu arada. Bunu da söyleyeyim. Bütün başarısızlığa rağmen kendisini çok çok desteklediğimi de bir kez daha vurgulamak isterim. Hocam biraz daha Orkun'u, biraz daha Orkun'u oynatalım. Hoş olur gibi geliyor ya. Hoş olur. Bak Yunus Akgün'ü de biraz daha fazla kullanalım. Bana göre bu tabii ki. Tabii ben teknik direktör değilim. Ne haddime. Ama bilmiyorum. Ben bir taraftar olarak yani kendime göre de yorumlarım bunlar. Orkun'la Yunus'u biraz daha fazla görmek istiyorum milli takımda. Daha büyük rollerde görmek istiyorum demek istiyorum. Peki. Çok konuştuk. Çok gevezelik yaptık. Tabii ki bütün dinleyicilerimize sevgilerimizi iletelim her şeyden önce. Tüm konuklarımıza da teşekkür edelim. Yani ilk bir saatte aslında böyle celalli bir şekilde programa girmiştim. İçimdekilerin hepsini attım size. Hepsini anlattım. Yani

0: Hani biraz taraftar eleştirisi yapmak istedim. Çünkü her şeyi eleştiriyoruz ya, biraz da taraftar eleştirelim istedim. Yani taraftarlar tabii ki herkesi katarak söylemiyor ama taraftarlar takımına yarar sağlamalıdır demek istiyorum. Yani aslında buradaki, oradaki tüm eleştirim, oradaki tüm yükselişlerimin sebebi de taraftar takımına yarar sağlamalıdır düşüncemden dolayı olduğunu da söyleyeyim. Bana katlandığınız için çok çok teşekkür ediyorum bu arada. Çok sağ olun. Gerçekten çok çok da lafı uzattım. Neyse, zaten mutlaka yani ilerleyen saatlerde de görüşürüz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi? Digifutbol'dan herkese merhaba. Kim ne dedi ile karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi futbol gündemine dair öne çıkan başlıkları konuşacağız. Bu haftaki konuğum İbrahim Yavuz. İbrahim hoş geldin.
4: Hoş bulduk Anile.
3: Nasılsın?
4: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
3: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ben soracağım, sen cevaplayacaksın. İlk sorumla başlıyorum. Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım bir santrafor transferinin bitmek üzere olduğunu açıkladı. Elde Vedat ve Şerif'in olduğunu hesaba katarsak Fenerbahçe'nin nasıl bir golcüye ihtiyacı var?
4: Şöyle, şimdi Şerif'i katarsak diyoruz ama Şerif'le ilgili teknik direktörün söylediklerini unutmayalım. Yani maliyetin çok yüksek olduğunu söyledi oyuncuyla ilgili. Yani aslında oyuncunun gelişimine pek talip olmadı. Şimdi bir teknik direktör bu tarz bir oyuncunun gelişimine talip olmuyorsa onun üzerinden bir şey anlatmak çok sağlıklı olmaz. Yani elinde Vedat Muriç var. Vedat Muriç'le beraber net bir santrafora ihtiyacım var ama burada tabii kural çok belirleyici olacak. Çok fazla yabancı oyuncu var Fenerbahçe'nin elinde. Ben olsam, şimdi tabii ki gönül ister ki her pozisyonu alabildiğin kadar fazla al. Yani taraftarlar sever o durumu ama orada bir antrenman yapılacağı için antrenman sayısı da çok belirleyici olur. Yani iki opsiyonu oynayabilen oyuncu Fenerbahçe için değerlidir. Leo ismi konuşuluyor. Forvet de oynayabilir, kanat da oynayabilir. Bu planlama gayet sağlıklı gözüküyor ama Girassi'ye de kimsenin itirazı olmaz. Ama şunu unutmasın Fenerbahçeliler. Elde şu an sağlıklı sadece, ben onu teknik direktör söyleminden dolayı yorumluyorum, Vedat Muriç var. Bir tane santraforu var Fenerbahçe'nin şu an net gözüken. Burada önemli olan hem kanat hem forvet oynayan oyuncuyla da bu problemi çözebilirler. Sanki burada en yakın aday ve en sağlıklı aday Leo gözüküyor.
3: Leo ile devam ediyorum. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe Milan'dan Leo'yu almak için adeta yarışıyor. Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ı yollayarak bu transferi yapmak istediği biliniyor. Sence bu oyuncuya en çok hangi takımın ihtiyacı var?
4: Sanki Fenerbahçe'nin biraz daha fazla ihtiyacı var. Çünkü Galatasaray'da Osimhen aslında net bir şekilde sezonun bütününde o problemi, yani ekstra bir sakatlık sorunu yaşamazsa hele hele Süper Lig'de çok rahat halledebilir diye düşünüyorum ama Fenerbahçe için benzer yorum yapmam. Yani sadece Vedat Muriç için planlamada net santrafor olacağı bir oyun Fenerbahçe'nin işini görmez diye düşünüyorum. O yüzden Leo sanki Fenerbahçe'nin daha fazla işine yarar.
3: Peki alamazsa Fenerbahçe?
4: Ya alamazsa net bir oyuncu alacak Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe'nin...
3: Galatasaray alır mı sence?
4: Yani alır diye duydum. Hatta ben dün katıldığım bir yayında onların büyük ihtimalle, yani Barış Alper'in gittiğini, Leon'un da yüksek ihtimal Galatasaray'a geleceğini söylediler. Yani o camiaya yakın isimlerden duyduğum.
3: Peki. Şimdi Asensio konusuna gelelim. Fenerbahçe'de Asensio konusu en sıcak gündem maddelerinden biri. İsmail Hoca'nın pres gücü yüksek üçlü orta sahayla oynamak istediği biliniyor. Sence İsmail Hoca Asensio'yu nasıl kullanmalı?
4: Şöyle, şimdi eldeki oyuncu üzerine planlama yaparsın. Şimdi elinde Guendouzi, Kante, Asensio var değil mi? Üçlü orta saha oynayacaksan. Şimdi onların fiziksel durumuna göre, teknik, taktik kapasitelerine göre bir planlama yapmak zorundasın. Yani İsmail yüksekte oynayacağın oyunu Asensio ile oynayamazsın ya da Kante ile oynayamazsın. Bence önce teknik direktör eldeki oyunculara göre plan yapmak zorunda. Şimdi biz de çok fazla alışıyoruz. Bir ezber vardır. Önde basan oyunu oynayacağız. Ya oynayacaksın da kimle oynayacaksın şimdi? Elindeki oyuncu belirleyici olacak. İşte geçtiğimiz sezonlarda Dzeko vardı, Tadic var değil mi? Dzeko, Tadic tarzı oyuncularla öyle önde coşkulu baskı oyunu oynayamazsın. Onlarla biraz daha 3. bölgede statik topa sahip olan zengin hücum organizasyonlarını oynayabilirsin. Şimdi Fenerbahçe'de Asensio diye bir oyuncu var. İşte Asensio aslında fiziksel anlamda bence bu içinde bulunduğu durumdan bir tık daha iyi olabilir. Yani çünkü sezon başı henüz kampı tamamlanmadı. Yani bir takımın fiziksel anlamda sezona oyuncuların hazır girebilmesi edilmesi için minimum 6 haftaya ihtiyacı var. Daha oyuncular 5. haftalarını dolduruyorlar. Yani fiziksel gelişim devam ediyor. Asensio bugün içinde bulunduğu durumdan daha iyi olacağını ben öngörüyorum. Ve belirleyici olan da o olacak. Yani elinde Asensio varsa hiç macera aramaya gerek yok. Onu fiziksel olarak bir tık daha iyi hale getireceksin ve onun 3. bölgede oynayacağı oyunlara göre bir hücum organizasyonu ayarlayacaksın. Şimdi Fenerbahçe'nin orta saha organizasyonuna baktığında Guendouzi, Kante, Asensio korkunç bir zenginlik yani. Elinde bu seviyede oyuncular varsa artık hiç bunlarla kavga etmene gerek yok. Bunların üzerine bir oyun inşa etmek zorundasın.
3: Asensio'nun farkını soracağım. Fenerbahçe için neden bu kadar önemli?
4: Çünkü hücum organizasyonlarında hem asist özelliğiyle hem de skor özelliğiyle oradaki oyuncuların oyuna değer katmaları çok önemli. Bir de bunu en üst seviyelerde deneyimlemiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani kariyerine baktığında bunu en üst seviyelerde ve çok kaliteli bir şekilde halletmiş bir oyuncudan bahsediyorsun. O yüzden sen artık bununla senin hücum organizasyonlarına katacağın zenginlikle ilgilenmen lazım. Ona göre oyunu inşa etmen lazım yani.
3: Onun ne yapması artık, lazım?
4: Onun artık koşu mesafeleriyle uğraşma yani. Şu an Fenerbahçe'nin bence İsmail Kartal'ın temel sorunu o. Şimdi fiziksel olarak hazır değil diyor. Niye göre hazır değil? %70 neyle ölçüyorsun o %70'i, %30'u? Yok ki böyle bir şey. İşte zamandır burada belirleyici olan. Oyuncu fiziksel olarak evet tam anlamıyla hazır değil ama şu an kimse tam anlamıyla hazır değil. Çünkü hala hazırlık dönemi devam ediyor bir takım için ve bitmeyecek o. Planlama ona göre yapılıyor.
3: Belki antrenmanda diğerlerine göre daha fazla bir eksiğini görmüştür. O yüzden...
4: Vardır %100 çünkü onun oyuncu özellikleri farklı. Yani ondan çok koşan, çok mücadele eden bir oyun bekleme. Zaten bilimsel olarak da öyledir ya, bir oyuncu çok fazla koştuğunda ister istemez daha az koşan oyuncu daha zinde olur, daha sağlıklı olur. Eski oyunları hatırlayalım. Orada 10 numara pozisyondaki oyuncular daha az koşarlardı koşu mesafesi olarak. Niye? Daha diri olurlardı. Onlar teknik anlamda bitiricilik tarafta ön plana çıkardı. İşte sen de ona göre oyunu inşa edeceksin.
3: Kerem'de bir tutma diyorsun.
4: Yani. Yok yani şimdi. Kerem'in fiziksel durumuyla, İsmail Yüksek'in fiziksel durumuyla Asensio'yu bir tutma. Onlar hiçbir zaman o seviyeye getiremezsin zaten. Asensio'yu da o seviyeye getiremezsin. Hoş o seviyede olsa zaten Asensio'yu sen buralara getiremezsin. Şimdi sende böyle bir oyuncu var. Sen onun becerisinden faydalan.
3: Şimdi Fenerbahçe'nin son divan kurulu toplantısında borcu yaklaşık 30 milyar TL olarak açıklandı. Bu borç kalemindeki en büyük gider kalemi futbolcu transferleri. Bu denli büyük harcamaya rağmen yıllardır şampiyonluğun gelmemesi anormal değil mi? Sen ne düşünüyorsun?
4: Yani gelmezse hele uluslararası organizasyonda olmazsan bu sürdürülebilir bir ekonomi değil. Bu başına iş açar bir yerden sonra yani.
3: Temel sorunu merak ediyorum aslında.
4: Temel sorun bizim en sevdiğimiz transfer dönemi. Plansız transferler. Baksana kaç tane oyuncu gelmiş gitmiş. Adını unuttuğumuz oyuncular var ki bu tek başına Fenerbahçe'nin de sorunu değil. Galatasaray'ın da sorunu var. Galatasaray'ın avantajı şu Fenerbahçe'ye göre. Şampiyonlar Ligi'ne geliyor. Gelir gider dengesi konusunda ya onların Fenerbahçe'ye göre fazla kazancı var. Senin de burada işte forma satışı, stat geliri, Şampiyonlar Ligi geliri. Oralarda olmak zorundasın. İşte bu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları aslında çok değerli. Gitmen lazım oralara. Eskisi gibi de değil aslında. Gidebilirsin. Geçen sene de gidebilirdin Benfica maçında. İsmi gözünde çok büyüttün ama iki oyun oynanan oyunun bütününe baktığında sonra üzüldün. Lan biz halledebilirmişiz aslında bunu dedin. O yüzden bu sene de Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için elinden gelen her şeyi yapman lazım. Şey değil yani. Ya oraya gidemezsek değil. Bu ekonomi ancak öyle kurtulur. O da sürdürülebilir hale getirebilmen için sürekli oralarda olman lazım. Tabii tek başına Fenerbahçe değil. Bütün takımlarımız için geçerli. Bu transfer çılgınlığı çok sağlıklı bir durum değil. Burada birileri dur diyecek ona. Aslında teknik direktörlerin varlığı burada çok kıymetli. İşte İsmail Hoca üzerinden örnek vereyim. Geçtiğimiz dönem, bir önceki dönem çalıştığında bir stoper eksiği vardı Fenerbahçe'nin. Bonucci'yi aldı Fenerbahçe. Aslında hemen hemen herkes biliyordu. Toplasan en fazla 5-6 maç ihtiyacın vardı Bonucci'ye. Elinde Yusuf Akçiçek de vardı. Yusuf Akçiçek'i geliştirmek yerine ben Bonucci ile 5 maç oynayayım dedi. Tuttu Bonucci'ye emekli maaşı ikram ettiler. Şimdi teknik direktör orada itiraz edecek. Bizim oraya harcayacak paraya ihtiyacımız yok. Biz Yusuf'un geleceğine talip oluruz. Yusuf'u geliştiririz. Bonucci'ye vereceğimiz paranın fazlasını Yusuf'u oraya göndererek kazanırız. Yani düşüncenin bu olması lazım. Anca ülke futbolunu, ekonomiyi bu düşünce kurtarır.
3: Peki sence 30 milyar TL borç azalır mı artar mı? Şu anki gidişattan ne görüyorsun?
4: Artar azalmaz yani. Allah. Azalabilmesi için oyuncu satışı olması lazım. Var mı Fenerbahçe'nin şu an eldeki oyunculardan para kazanabileceği oyuncu? Yok ki. Şimdi Kante'den ne kazanacaksın? Asensio'dan ne kazanacaksın? Talişka'dan ne kazanacaksın? Baksana elindeki yüklere. Nene'den ne kazanacaksın? Dünya yatırım yapmışsın. Şerif'ten ne kazanacaksın? O yüzden bunları da yine bu işin uzmanlarına teslim olarak yapacaksın yani. Biri sana nene için 18 milyon euro dediğinde git o işin uzmanına sor yani. Bir tane teknik bilgisi olan, bu lisansa sahip olan bir kişi nene ile ilgili sana 18 milyon okey demez ya da Şerif ile ilgili. Yani yine başa dönelim. Bu işin teknik ve idari anlamda donanım olmayan insanların işin içinde olmaması, hele hele bu bütçeleri yönetmemesi gerekiyor. Teknik anlamda bu işin uzmanlarına teslim olacaksın.
3: Yanlış yönetildiğini söylüyorsun.
4: %100 yanlış yönetiliyor yani. Bu çıkamazsın işin içinden. Hele hele bu kadar kurun öngörülemediği bir ortamda nasıl düzelteceksin onu?
3: Şimdi Galatasaray Başkanı Dursun Özbey son divan kurulunda deniyor ki

0: Fenerbahçe transfer yapıyor, biz neden yapamıyoruz deniliyor. O da isyan ediyor. Özbek de şöyle söylüyor. Ben Fenerbahçe'ye göre transfer yapmak zorunda mıyım diyor. Sen bu konuda ne dersin? Galatasaray Fenerbahçe'ye bakarak mı transfer yapmalı?
1: Yapmaması lazım ama bugüne kadar da o işi halletmesi lazım. Eyvallah, onu kabul ediyoruz da. Ama sen Fenerbahçe'ye göre korkunç avantajlısın. Yani son 4 senenin şampiyonusun. Aynı teknik direktörle çalışıyorsun. 7-8 oyuncuyla hala tekrarın var ilk 11'den. Ve geçtiğimiz sezon biterken senin zaten alternatif bir santrafor dediğin pozisyon, orta saha, stoper, neyse hepsini biliyordun. Şimdi bu kadar süre bir şey yapamıyorsan müsaade et de o insanlar o eleştiri yapsınlar. Gayet de haklılar. Hatta devamında daha problemli bir şey söylüyor başkan. Diyor ki biz geçtiğimiz dönemler Eylül ayında Osimhen'i aldık. Eylül ayında Uğurcan'ı aldık. Eylül ayında Icardi'yi aldık. O zaman başarılı olduk diye. Yanlış planlama yapmışsın. Ya başarılı olduğun diye şimdi onu doğru planlama olarak mı anlatacaksın? Senin dediğin gibi olsun. Aldın Eylül ayında Bruno ya da Leo, kimse aldın. Leslie zaten şu an büyük hayal kırıklığı. İki tane daha hayal kırıklığı yaşarsan geçmiş olsun. 13. aldım dedi ya başkan Galatasaray'a o divan toplantısında. Tekrar 13. bırakırsın Galatasaray'ı. O kadar kısa sürede darmadağın olur yani. Çünkü böyledir bu iş Türkiye'de.
0: Ama Fenerbahçe ile yarışıyor ya. Sonuç olarak başarılı oluyor. Bunun da biraz özgüveni var gibi bu açıklamada.
1: Şampiyon oluyor. Yani bizde bütün ilgilenilen şey o ya. Normalde senin biraz önce Fenerbahçe ile ilgili söylediğin şey, bu kadar borcun olması, bu kadar oyuncuda karar değiştirme ya da transferde bu kadar yapılan yanlışların benzer sorunu Galatasaray'da yaşıyor. Bak, iki tane, üç tane isim girsin Galatasaraylılar 4 sene önce ya adım gibi eminim şey derler ya, bu gerçekten buraya geldi mi derler yani. Bak, o kadar fazla Galatasaray'da ve en doğru yaptığı gibi gözüken kulüp de o kadar oyuncu da yanılmış, bir şey değişmemiş yani.
0: Şimdi Kante'den biraz bahsetmiştin, onu biraz açmanı isteyeceğim. Uzun zamandır Kante'nin durumu ve sözleşmesi eski yöneticiler ve Başkan Aziz Yıldırım tarafından kamuoyu önünde sert bir şekilde tartışılıyor. Sen de eski bir futbolcu olduğun için kendini Kante'nin yerine koyarak düşünmeni istiyorum. Ne hissederdin? Sence Kante motivasyonu sorunu yaşayabilir mi? Motivasyon
1: Kante gibi,
0: sorunu.
1: Kante gibi düşünme şansım yok. O çok ekstra deneyimde olan bir oyuncu olduğu için yani oralara, o düşünceye yaklaşma şansım yok. Onun umurunda olmaz ama onu net biliyorum yani. Umurunda olmaz. Zaten belli bir kariyeri deneyimlemiş, belli bir yaşa gelmiş oyuncu. Buraya gelirken aslında temel düşüncesi de sözleşmesine baktığında zaten anlarsın bunu.
0: Sadece para mı diyorsun?
1: Sadece para değil asla, ama geliş sebebi ekonomi olan bir oyuncu. Senin ilgilenmez ki bu rakam fazla dedin, az dedin, gitsin dedin, gelsin dedin. Onu hiç ilgilendirmez. O aynı ekonomiyi bir yerde bulursa zaten devam eder o planlamasına. Hiç gerek yok ama. Hiç gerek yok. Senin Kante ile eski bir idareci olarak o parayı biz alırız veririz deme. Yine aynı şekilde şimdi Kante ile ilgili verelim o parayı gitsin demene. Oyuncu etkilenmez. Ondan yana bir sorun yok ama böyle kulüp idare edilmez yani. Yani geçmiş yönetimin aslında transfer planlamasındaki yapmış olduğu hata devam ediyor. Ya yapmışım bir sürü hata değil mi? Ya mahcup olur insan. Mesela ben Saadettin Saran ekibi olsam, orada idareci olsam ilk arkama yaslanırım. Derim ki ya biraz mahcup olalım çünkü bir hayli transfer konusunda hata yaptık. Ciddi de bir ekonomik yük bıraktık. Bak, en pahalı dediğimiz oyuncu, yani geleceğe yatırım yaptığımız oyuncu, bugün sahaya dahi gönderemediğimiz oyuncu. Arkamıza yaslanalım. Yani 35 yaşına gelmiş oyuncuya bu sözleşmeyi yapmışız. Genç diye getirdiğimiz oyuncu planlamanın çok altında kalmış. Mahcup olalım, oturalım, artık daha yok, onu ver ben buraya götürürüm demenin alemi yok yani.
0: İbrahim, aslında hassas bir noktadan bahsettin. Dedin ki bu seviyedeki bir oyuncu için çok da bağlamaz bu durum.
1: Evet.
0: Futbolcular o seviyeye geldiğinde artık aidiyet duygusunu mu kaybediyor?
1: Profesyoneller bir de ya, bu bahsettiğin oyuncu bir de farklı da bir oyuncu yani. Hani benim ya bugüne kadarki kariyerine baktığımda hep şöyle diyordum. Yani aslında bize çok şey öğretebilir. Yani iş ahlakı konusunda bize çok şey öğretebilecek oyuncu. Bak, geldiği günden beri ben statta da canlı izleme fırsatı buldum. Rakiple ilgilenmez, takım arkadaşıyla ilgilenmez, kimseyle sorun yaşamaz, hakemle sorun yaşamaz.
0: Biraz utangaç da deniliyor ya.
1: O belki profesyonel. Ya bizde öyle, çünkü bizde o seviyede Türk bir oyuncu her tarafa saldırdığı için, yani her tarafa saldırdı, hakeme problemi hakem de arar, değil mi? Arkadaşını da arar, başkan
0: teknik
1: da arar.
0: Direktörle kavga
1: teknik
0: edebilir.
1: Direktörle kavga etsin. Sen o profilden buradan sağlıklı bir davranış görünce diyorsun ki muhtemelen utangaçtır diyorsun.
0: Biraz öyle var ama.
1: Ama yani değil ama ya, o profesyonel ilgilenmez, o hayata başka bakıyor çünkü. Yani ondan öğreneceği aslında ülkenin çok şey var ama biz başka şeylerle uğraşıyoruz. Yani antrenman sayısı sayısına bak antrenman kaçırmaz. Maç sayısına bak ne varsa %100'ünü verir kimseyle bulaşmaz. Hı hı. Aslında ülkenin davranış olarak ihtiyacı olan bu tarz oyuncular. Bu üst seviyede yani kariyerine baktığın zaman da çok üst düzey seviyede oynamış bir oyuncu davranışı. Hı hı. Gayet sağlıklı. Bence işin o tarafından bakarsak bize faydası olur Kante'nin
0: yani. Yani o oynatılmasa da motivasyonu düşmeyecek. Oynatıldığı zaman da aynı motivasyonla çıkabiliyor mu?
1: %100. Yani o öyle bir oyuncu.

0: Yani sen Kante'yi yarın desen ki ben oynatmayacağım seni, planlamamda yok, sana bir antrenman planı, hiç ilgilenmez. Gider antrenmanını yapar ve o antrenmanı da en iyi yapar bak. Altyapıya da göndersen orada en iyi antrenman yapar. Çünkü bugüne kadarki oyuncunun davranışı bu. Kimi getirdiğini de bilmen lazım. Senin temel sorunlarından biri. Buraya getirdiğin adamı da bilmiyorsun kim
1: İbrahim,
0: olduğunu.
1: neden bu kadar tartışılıyor o zaman Kante
0: Maliyet
1: mevzusu?
0: çok yüksek. 35 yaşında oyuncuya vereceğin bu maliyetin karşılığı yok. İnsanların itirazı o. Haklı mı? Haklı. Yapılmaz böyle planlama
1: Ama
0: yani.
1: söylemlerinden de sanki bu kadar yüksek olan bir futbolcuya da bu da verilir gibi geliyor
0: Bu
1: aslında.
0: yaşta oyuncuya verilmemesi lazım. Yoksa oyuncu... Ben tabii şöyle bakarım yani. Ben olsam hiç ilgilenmem. Vermişim ya o parayı. Verdiğim var, ben bakarım ondan ne kazanabilirim yani. Oyunculuk olarak da, insani olarak, değil mi? Ben onunla ilgilenirim. Çünkü yine başa gelelim, aslında söylediğin şey. Bu işin kimseye faydası yok. Fenerbahçe'ye hiç faydası yok. Kante'nin umurunda olmaz yani. Sizin bu aranızda yaptığınız kavgayla da hiç ilgilendirmez yani onu. Siz vermişsiniz parayı. Ben o yüzden İsmail Kartal'a sezon başı itiraz etmiştim. Ya Şerif gelmiş ya. Vermişsin 22 milyon euroyu. Sen teknik direktör olarak şu ifadeyi kullanamazsın. Bonservisi fazla. Ne olacak? Yani bonservisi az olsaydı geliştirecek miydin oyuncuyu? Sana ne onun bonservisinden? Sen teknik direktörsün. Yönetime şu raporu verirsin. Bu oyuncu gelişmez. Bu oyuncu gelişir. Teknik direktör davranışı bu. Ama sen maalesef işin aslında en sağlıklı anlatması gereken tarafı teknik direktör olarak bu dili kullanırsan, yukarıda ben teknik anlamda donanım olmayan insanların bu ifadelerine çok şaşırmıyorum açıkçası.
1: Ben şöyle düşünüyorum. Fenerbahçe uzun zamandır şampiyonluğu göremediği için gelen futbolcunun da biraz o aidiyet duygusunu yaşaması lazım ki bize birazcık daha verimli olabilsin diye. Sanki ben zaten geldiği günden beri onu hissedemiyorum ama tabii sen çok daha iyi bilirsin. İyi bir futbolcu diyorsun. Mesela evet, uyumlu dedin. Uyumsuz olan insanlarla yollarını da ayırdı bu zamana kadar Fenerbahçe ama Kante'den o verim alınabilecek mi?
0: Oyun belirler. O Kante'nin tek başına halledebileceği bir sorun değil ki. Yine bizdeki yanlış anlatı. Bu kadar bonservis veriyorsak, bu kadar iyi kulüplerde oynarsa gelir bizi alır götüremez yani. Senin oyunun belirler. Oyunun ne kadar güçlüyse bu tarz oyuncular o oyunu alır başka bir seviyeye götürür. Ama tek başına bir şey yapamaz yani. Kante'nin varlığı oyunla doğru orantılıdır. Bir de bu aidiyet dediğin hadise de şöyledir. Takımlarda dikkat et, aile olduk derler mesela. Hep aile üzerinden bir şey anlatırlar yani. Bir aile olmak o kadar kolay mı yani? 3 tane 5 tane maçta 3-5 ayda aile mi olunur yani? İşte o skorlarla doğru orantılı gider. Bak Galatasaray iyi gittiği için hep oyuncular arasında iletişim iyidir. Öyledir. Şimdi bir yerde işler iyi gidiyorsa, bir iş yerinde herkes mutluysa, parasını da alıyorsa hiçbir sorun yok. Ama işler kötü gittiğinde, şimdi Fenerbahçe'de ben nasıl mutluluk üzerine bir şey anlatayım? Sürekli şampiyonluk vaadiyle yola çıkıp başarısız olan bir camia var. Bu tarafta başarılı. Yani belirleyici olan skorlar olacak yani.
1: Ama
0: Oyuncuların
1: gelen çoğu
0: davranışında olacak.
1: futbolcuda da bunu duyuyoruz. İşte Vedat'ta, Greenwood'da. Biz de bir şampiyon olmak istiyoruz. Bu şampiyonlukta da bir katkımız olsun istiyoruz.
0: Ama olmuyor, yetmiyor
1: Olur
0: yani.
1: ya, öyle deme.
0: Ha, olması gerekiyor. Bu isimleri zaten bir araya getiriyorsan hani beklentim bu. Ama Fenerbahçe'nin temel sorunu şu. Bana göre bireysel anlamda oyuncu yeteneğinden bahsediyorum. Fiziksel tarafı bir yere bırakıyorum. Fenerbahçe tarihinin en iyi, en kaliteli oyuncuların bir arada olduğu organizasyon diyebilirim. Artık İsmail
1: Bu
0: Kartal'ın
1: sene mi?
0: bu sene. İsmail Kartal'ın artık bu kadroyla ilgili yok fiziksel olarak hazırlık bekleyeceğiz, yok en iyiler bir arada oynama değil.
1: Top
0: Ben
1: artık
0: anlamadım.
1: İsmail
0: Ya
1: Kartal'a
0: bunu
1: diyorsun.
0: alacaksın, en üst seviyeye çıkartacaksın. Daha iyi oyuncular sana verilmez yani. Olmaz yani. Hani herkese nasip olmaz böyle
1: Şu
0: oyuncularla
1: bayağı
0: çalışmak.
1: aynen. Eklemek istediklerim varsa dinlerim İbrahim.
0: Başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Kim nerede de her hafta olduğu gibi futbol gündemine dair öne çıkan başlıkları İbrahim Yavuz'la beraber değerlendirdik. Bir sonraki Kim Nerede de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
3: Bu takımın genç yıldız adayı Renato Niaga ile birlikteyiz. Ve kendisine özellikle yeni sezon hazırlıkları, bundan sonraki süreçle alakalı sorularımızı yönelteceğiz. Şöyle başlamak istiyorum. Renato sezonu aslında erken açtı. Hem bireysel olarak hem de takımın yeni sezon hazırlıkları ile alakalı neler söyleyecek? İki tane hazırlık maçı geride kaldı.
4: Preparação individuais o que você acha da sua preparação você mesmo e da equipa porque já jogamos três jogos dois jogos amistosos. O que você acha disso?
5: não sei, merhaba ou günaydın, I don't know. Mas sim, comecei a trabalhar mais cedo porque não tive muito tempo de jogo na segunda parte da época, então achei que eu tinha que continuar a trabalhar, que é para eu poder manter em físico, e também percebi que eu tinha que melhorar algumas coisas fisicamente para poder trabalhar mais, para chegar mais forte. E aqui, no início de temporada, como disseste, os três jogos, acho que estamos a ir na ideia que o Mister quer. Não estamos no nosso ritmo, mas é por isso que pré-época sério, para voltar a entrar no ritmo competitivo, para estar mais melhor fisicamente. E a equipa também para nos conhecer melhor, mas já tínhamos conhecido porque não tem assim jogadores novos. E acho que estamos bem, estamos a preparar bem.
4: Geçen sezonun ikinci yarısında çok fazla oynayamadığım için benim birazcık daha erken çalışmaya başlamam gerektiğini düşündüm. O yüzden olarak biraz daha hazır olmak için hem bu eksikliğimi kapatmak için o yüzden arkadaşlarımdan biraz daha erken başladım çalışmaya. Ayrıca hem fiziksel hem başka açılardan eksiklerimin olduğunu düşündüğüm için bunu bir fırsat olarak gördüm ve bunları kapatmaya çalıştım. Buraya geldiğimizden beri de hazırlık maçları yapıyoruz. Takımla beraber çalışıyoruz. Henüz kendi ritmimizde değiliz, bunun farkındayız ama hocanın bizden istediklerini anlamaya, sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Birbirimizi tanımaktan o kadar bahsedemeyeceğim çünkü çok fazla yeni oyuncu yok ama gençler aramızda katılmış durumda. Onlar birbirini anlıyor. Herkes birbirinin ne yaptığını anlamaya çalışıyor. Dediğim gibi tam ritmimizi bulabilmiş değiliz fakat bu yolda çalışıyoruz.
6: Evet, ben de hoş geldin diyorum. Niyaga'ya teşekkür ediyoruz.
5: Rica ederim abi.
6: Galatasaray'ı tercih etmesindeki en önemli faktörler nelerdi? Transfer süreci nasıl gelişti? Bu konuyla alakalı bize bilgi verirse seviniriz.
4: Qual foi o fator que você escolheu Galatasaray como seu
5: como minha
4: numa equipa e como aconteceu todo esse processo da transferência?
5: O processo de transferência é um bocado muito longo, mas escolhi Galatasaray porque acreditava no projeto. Eu sabia que ia ser mais difícil para mim, ia ser mais competitivo, mas eu acho que assim é que eu consigo me preparar para o meu futuro, estar num clube competitivo onde eu sei que eu tenho que trabalhar muito e sei também que eu vou poder aprender com os jogadores experientes e pelo projeto do clube, é por isso que eu veio para Galatasaray. Também quero competir, quero jogar a Champions League e mais por causa disso. E também é um clube grande, um dos melhores da Europa, então só tive que aceitar a proposta deles, o projeto, escolhi isso, mas por causa disso.
4: Yani süreç daha uzun ve karmaşıktı ama şöyle özetleyebilirim. Ben Galatasaray'ın bana sunduğu projeyi beğendim ve şu anda buradayım. Kendime daha zor bir hedef seçmek istiyordum çünkü daha fazla rekabetin olduğu, benden daha fazla beklentinin olduğu, daha kaliteli oyuncularla ve daha kaliteli oyunculara karşı oynayacağım, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Avrupa'nın en büyük takımlarından bir tanesinde bulunmak, kendimi daha fazla zorlamak hem burada başarılı olmak için hem de geleceğim için de daha doğru, belki daha yıpratıcı ve zor bir hedefti ama önüme böyle bir proje geldiği zaman bunu tercih ettim.
3: Ve ilk sezonunda Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı. Kariyerindeki ilk şampiyonluk mu, onu merak ediyorum. Bir de bu şampiyonluk, bir de şampiyonluk kutlamaları, şehir turu, stattaki o yapılan güzel organizasyon, bunlarla ilgili neler söylemek ister bu genç yaşta bu tecrübe?
4: Que você acha do como celebramos o campeonato, a gira no na cidade, no estádio, com os adeptos, tudo isso, como o que você sentiu?
5: Realmente foi incrível, não imaginava que ia viver isso a essa idade. Mas foi incrível, foi especial, porque é o meu primeiro ano no profissional, ser campeão logo pelo Galatasaray, algo que eu não imaginava, mas fico muito feliz e grato por Deus por ter vivido esse momento. E foi um momento incrível, um momento que eu não vou esquecer, né? São momentos únicos da nossa vida.
4: İnanılmaz bir deneyimdi benim için çünkü tahmin etmezsiniz hani bu yaşınızda ilk profesyonel kontratlarınızdan bir tanesiyle böyle bir şampiyonluk yaşamak ve böyle bir taraftarla bunu kutlamak unutulmaz şeyler yaşadım. Çok güzel bir deneyim oldu. Çok güzel bir anı oldu benim için.
3: Özellikle şehir turunda gayet mutluydu.
4: Quando viramos na cidade, você estava muito feliz.
5: Eu estava feliz com o meu ovo, né? Eu estava contente demais. Ainda por cima ver todos os adeptos lá na cidade a correr. É incrível, foi incrível.
4: Tabii ki mutluydum. Çok mutluydum. Bütün taraftarları da görmek, şehir turu atmak takımla inanılmazdı. Çok güzeldi.
6: Şimdi Yaga saha içerisinde top ayağına ne zaman gelse Galatasaray taraftarı orada bir tepki veriyor. Bunu nasıl karşılıyor?
4: E também tem as vozes dos adeptos. Cada vez que você toca a bola no pé, no seu estágio. was it sent to you?
5: Realmente so.

0: grato, muito grato ao apoio deles, porque eles me apoiam, não só lá no campo, também incentivam-me muito a continuar a trabalhar mais. E isso é sempre especial quando os adeptos têm um carinho por ti. E imagina entrar num campo, por exemplo, quando eu fui estrear, para mim eu estava super tranquilo, ninguém me conhece no estádio, eu a entrar no estádio, a tocar no bolo, eles a gritar, é uma coisa, é uma sensação que eu nem posso te explicar, mas fico feliz e grato pelo apoio deles, por isso eu trabalho todos os dias, dou o meu máximo todos os dias, que é para poder fazer eles felizes também, porque eles conseguem me fazer feliz, é dar o meu máximo para que eles sejam felizes.
1: Ya kendine çok müteşekkirim çünkü geldiğim ilk andan itibaren ben sahaya çıkacağım ve kimse beni tanımayacak diye çok sakin bir şekilde oraya gelmişken her top ayağıma geldiğinde bana böyle destek göstermiş olmaları, bana sevgilerini göstermiş olmaları beni borçlu hissettiriyor. Ben de daha çok çalışmalı, kendimi geliştirmeli ve onları mutlu edecek şeyler yapmalıyım diye düşünmeye başlıyorum. Onların gösterdiği sevginin bir karşılığını verebilmek istiyorum. Gerçekten bana gösterilen bu sevginin, desteğin destekten dolayı çok müteşekkirim.
2: Evet, taraftar onu çok seviyor. Kısa sürede biz bunu fark ettik. Şu anda yağmur yağıyor. Aslında röportaj öncesi sorun olmaz dedi. Bu konuda belki taraftar bize kızabilir. Yağmurda ıslanıyor diye.
1: Yo, tipo, quero muito e agora elas estão olhando que está chovendo agora e pode ficar brincar com nós.
0: Não, não tem problema. É o meu trabalho, né? Também não estou a molhar sozinho, vocês também estão a molhar, por isso podemos molhar todos juntos.
1: Problem yok. Benim işim bu. Ayrıca kendi başıma da ıslanmıyorum. Sizler de ıslanıyorsunuz. Hep beraber ıslanarak işimizi yapıyoruz.
2: Teşekkür ediyoruz. Şeyi soracağım. Evet. İlkay onun için ne anlam ifade ediyor?
1: Okey. O que significa İlkay para você?
0: İlkay. Para mim é espelho, para mim é exemplo que eu posso seguir. É profissional incrível, já chegou no alto nível, já ganhou tudo, champion e tudo, mas ele continua a trabalhar mais. E eu, sinceramente, eu não imaginava se eu podia jogar com ele, mas só tenho que aprender com ele e com outros também, experiente ao lado dele. E ele é significa como se fosse professor, tenho que aprender com ele. Se quero chegar no nível dele, tenho que aprender com ele, para que um dia também possa chegar no nível dele ou mais alto que ele.
1: Kendisinden çok şey öğreniyorum. Benim için bir hoca, bir öğretmen olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem yani onun yanında oynayabilmiş olmak bile şu anda bana çok enteresan geliyor, ilginç geliyor. Hiç aklım ucundan geçmezdi. Hem her şeyi kazanmış, hem çok profesyonel bir oyuncu ve hala çalışmaya devam ediyor. Hem ondan hem diğer deneyimli takım arkadaşlarından çok şey öğreniyorum ama kendisini bir örnek, bir öğretmen, bir hoca olarak görüyorum kendim için.
3: Evet. Galatasaray taraftarının kendisinden beklentileri gerçekten büyük. Onun da mutlaka çok önemli hedefleri var. Yeni sezonla alakalı kendisi ne söyleyecek? Çünkü daha geniş bir rotasyon olacak. Hatta Leslie transferi de var. Orta sahada çok fazla oyuncu olacak. Yani bu rekabet için ve yeni sezon hedefleri için neler söylemek ister?
1: As expectativas dos adeptos do Galatasaray é muito alto de você e você também tem os objetivos seus próprios. E agora que tem mais um meio-campista, que chegou Leslie, tem mais competição dentro da equipa, como que vai afetar tudo isso ao seu rendimento?
0: Isso para mim não é indiferente. Eu sempre, mesmo se tivesse duas meio-campo, ou três, ou quatro, ou cinco, vou fazer sempre o meu trabalho, vou treinar sempre no meu máximo e no jogo dar o meu máximo para ajudar a equipa. Importante para mim é estar pronto. Quando o Missa me chamar, para estar pronto. Para ajudar a equipa a conseguir vitória, que é o mais importante. Do resto, não foco nisso, tento fazer o meu trabalho, que é só com o meu trabalho que eu consigo, que eu vou conseguir dar o meu máximo, conseguir jogar, não posso me preocupar com os outros, porque tem tanto meio campo, isso, só tenho que fazer o meu trabalho.
1: Yani o 2 tane, 3 tane, 5 tane, 6 tane orta sahamızın olması benim için aslında hiç önemli değil. Benim odağım bambaşka bir yerde. Ben kendimi geliştirmek ve hoca beni çağırdığı zaman, sahaya attığı zaman hazır olmak için elimden geleni yapmam gerekiyor. Dolayısıyla kim geldi, kim gitti, nasıl bir rekabet var ondan ziyade ben kendimle ilgilenmeye odaklanıyorum. Ben kendimi nasıl geliştireyim, kendimi nasıl hazır hale getireyim ki bana ihtiyaç olduğu zaman takıma faydalı olabileyim. Bundan başka odaklandığım bir şey yok.
3: Şöyle, aslında kendisi defansif bir orta saha gibi adlandırılıyor ama ben canlı izlediğim zaman mesela inanılmaz yetenekli olduğunu düşünüyorum ve işin hücum tarafında da mutlaka başarılı olacağını düşünüyorum. O orta sahada işin savunma tarafında mı yoksa hücum tarafında mı kendisini rahat hissediyor? Bir de şunu soracağım, oynadığı bölgede mesela oyuncuların hani çok az sayıda top kaybetme özelliğinin olması gerekiyor aslında. Bunun üzerine kendisi çalışıyor mu? Bununla ilgili

0: mesai harcıyor mu özel olarak?
1: A maioria das pessoas te considera como um meio defensivo, mas ela assistiu os jogos seus e viu que ofensivamente também tem muito talento, tem talento para fazer coisas boas no, ofensivamente. Você sente mais cômodo em ataque ou em defesa?
2: Eu sinto mais à vontade para ataque, mas só que como eu gosto tipo de ajudar a equipa, por isso às vezes acabo por defender também como se fosse o seu meio defensivo, mas depende também da formação do Missa. Se calhar muitos pensam isso, porque na minha antiga equipa jogávamos só com dois meios de centro, então acabas por ser mais defensivo, não consegue ir como uma posição 10, por exemplo, mas aqui se jogamos com três já consigo ir mais para frente, já consigo mostrar a minha qualidade mais para frente. Mas é mais naquele da ajuda a voltar a defender e é isso, é mentalidade.
1: Ben hep sahada çok koşan ve takımına yardım etmeye çalışan bir oyuncu profili gösterdiğim için hep defansif orta saha gibi algılanmam çok normal. Fakat bu takımın oynadığı formasyonla, o maçın taktiğiyle, dizilişimizle de çok alakalı. Ne bileyim, tek ön nivel oynarken başka bir şey oynuyorsunuz. İki orta sahayla oynarken hücuma daha az bazen yardımcı olduğunuz durumlar oluyor. Üç tane yakın profilli oyuncu varken, diğer ikisi savunurken siz ileride daha fazla işler yapma, kalitenizi gösterme şansı buluyorsunuz. Dolayısıyla bu onunla da alakalı.
3: Bu top kaybetme.
1: A sua posição, o bölgedeki oyuncu. Se meio centro, tem que perder poucas bolas. É muito importante. Você está trabalhando isso para perder menos bolas, porque os jogadores elites. Se sempre tem diferença com perder menos bolas no meio campo.
2: É verdade, tem sido razão. É verdade, isso é verdade. Sim, eu trabalho nisso todos os dias, tento perder menos bola no jogo, porque eu sei que o meio campo é uma posição muito perigo, pode sofrer contra-ataque lá. Mas isso é que é o tempo, é com o jogo que eu vou me aprender mais. Mas tento sempre perder menos bola possível durante o jogo. E se eu perder também, não vou ficar agarrado, porque perdi, vou à luta do outro, procura do outro.
1: Evet, tabii ki çalışıyorum bunun üzerinde çünkü orta sahanın ne kadar tehlikeli tırnak içerisinde bir pozisyon olduğunun farkındayım. Her kaybettiğiniz pozisyon, her kaybettiğiniz top bir tehlike olarak gelebiliyor. Ben de daha az top kaybetmek için hem maçlarda hem idmanlarda özen gösteriyorum, çalışıyorum. Fakat başka bir önemli şey de topu kaybettikten sonra orada kalmamak. Dolayısıyla her top kaybından sonra benim veya takım arkadaşlarımın geriye koşmak ve bunu tekrar geri kazanmak için çalışıyorum, bunu çabalıyorum.
4: Galatasaray 4 sezon üst üste ligde şampiyon oldu ve 4 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne düzenli bir şekilde katılıyor. Çok iyi bir performans sergilediğini de düşünüyoruz tabii Galatasaray'ın. Niyaga Şampiyonlar Ligi'nde olmasının nasıl bir durum onun için yani? Nasıl görüyor bu durumu? Ne hissettiriyor ona?
1: Galatasaray está ganhando a Liga 4 vezes agora e estamos no Champions todos os anos. O que significa Champions para você?
2: Para mim... Como eu, para qualquer jogador ou para qualquer miúdo, qualquer vai querer jogar Champions League, porque em termos de equipe é o mais alto nível possível que pode jogar. Por isso eu ficaria muito feliz se eu conseguir jogar no Champions. E vamos à procura do quinto, se Deus quiser.
1: Tabii ki hem benim için hem her oyuncu için, her çocuk için belki bir rüya Şampiyonlar Ligi, çünkü bulabileceğiniz kulüp seviyesinde en üst seviyede takımların bulunduğu en üst seviyedeki ligden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu sene oynayabilirsem Şampiyonlar Ligi'nde çok mutlu olacağım. Yani herkes için, sadece benim için değil, bütün oyuncular için inanılmaz bir yer orası. Ve umarım 5.'yi de kazanacağız ligi. Bir şampiyonluk daha yaşayacağız.
4: Evet, kendisinin aslında çok iyi dans ettiğini biliyoruz. Saha içerisinde de bunu görüyoruz. Ona eşlik eden oyuncu kim var takımda?
1: Sabemos muito bem que você dança muito bem. Quem é o segundo que... Quem dança com você?
2: Agora danço.
1: Quem pode acompanhar-te em dançar?
2: No clube.
1: Você dança bem?
2: No clube, acho que é Mário Lemina. Mário Lemina.
1: Mário Lemina, muito
4: bem. Jan Armando?
2: Agora estou a ensinar Jan Armando.
1: Şimdi Jan Armando'yu öğretiyoruz bir iki kişi.
4: Çok iyi. Şunu sormak istiyorum ben bir de. Yani aslında çok potansiyelli bir oyuncu. Bunu biz Türkiye'ye geldiğinde de net olarak oynadığı karşılaşmalarda da gördük. Birkaç yıl sonra Niyaga nasıl profilde bir oyuncu olacak?
1: Agora todos sabemos que tem potencial muito alto você. Onde que você imagina vai estar dentro de dois anos?
2: Dois anos. Em que nível? Sei que tenho potencial, porque Deus me deu isso desde quando eu era criança, mas eu percebo que tenho que trabalhar mais cada dia, aprender mais, assim é que eu vou conseguir ficar mais forte. E dentro de dois anos eu tenho contrato ainda com o Gala. Meu sonho é estar no mais alto nível com o Gala daqui a dois anos, estar num dos melhores do mundo, como eles estão agora, ajudar ainda o clube a continuar a fazer ainda mais nome na Europa. E é isso, dentro de dois anos é isso que eu imagino.
1: Ben çocukluğumdan beri bir potansiyelim olduğunu zaten hep ben de biliyordum, bana da söyleniyordu. Ama bunun sadece potansiyelli olmadığını, çalışarak olduğunun da bilincindeyim. Dolayısıyla çalışmaya devam ediyorum. İki sene sonrayı düşünecek olursam, iki sene sonra benim hala kontratım olacak Galatasaray'la. Dolayısıyla Galatasaray ne kadar iyi yerde olursa ben de orada olmayı hayal ediyorum. Avrupa'da iyi işler yapıyoruz ama daha da iyi yerlerde beraber olmak, daha iyi temsil etmek, özellikle Avrupa arasında takımı. Hayalini kurduğum şey bu.
5: Şöyle, Monza maçı öncesinde sahada gözlemlediğimde Osimhen'in kendisiyle saha içerisinde böyle özel bir sohbet ettiğini gördüm. Osimhen de baktığımız zaman hem Afrika'nın hem de dünyanın en önemli yıldızlarından bir tanesi. Takım üzerindeki ağırlığı ve Osimhen'le ilgili görüşlerine, bir de o gün saha içinde ne konuştular özelliğiyse.
1: Antes do jogo do Monza, temos conversa com Osimhen, se não é privado, pode dar uma ideia do que isso, porque o Osimhen é jogador muito importante na África, no mundo inteiro. Que tipo de influência tem na equipa e em você?
2: Em mim, é verdade, ele um dos melhores exemplos para nós africanos, ou África inteira, todos nós sabemos que ele é um exemplo, porque ele veio de nada, nós também viemos de nada, somos capazes como ele é capaz, e ele me ajuda muito, aconselha-me muito, desde o início, quando eu cheguei, ele me recebeu muito bem, é um jogador que está sempre lá para mim, para puxar para mim, desde aquele tempo quando eu cheguei, e antes do jogo ele estava a falar comigo, mas não é nada demais. É como eu disse, ele acredita muito em mim, acredita muito na minha potencial, e ele estava a me dizer para eu continuar a trabalhar, que eu sou a trabalhar bem, que ele estava a ver algumas notícias, que ele não estava feliz, mas isso era outras coisas ali entre eu e ele, mas está tudo bem, mas ele me apoia sempre, ele estava também a aconselhar sobre futuramente o que é que pode vir a acontecer, como eu, ele é um jogador experiente, tento ouvir sempre ele. E ele é um exemplo para mim, para nós todos também na África, como eu, um dos melhores do mundo na posição dele. E só temos que seguir o passo dele.
1: Osman tabii ki çok önemli bir oyuncu. Hem benim için hem bütün Afrikalı oyuncular için. Çünkü hep, yani birçoğumuz gibi o da bir hiçlikten gelip buraları görmüş, başarmış bir insan. Dolayısıyla çok büyük bir örnek. Geldiğim günden beri de hep bana destek oldu. Hep bir şeyler göstermeye, anlatmaya, kendi deneyimlerini paylaşmaya çalıştı. Çok iyi karşıladı beni ve hep koruyan kollayan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Saha içindeki konuşma çok alakalı bir durum değildi. Yani bir gördüğümüz bir haberle alakalı bir şey konuşuyorduk sadece. Ama onun dışında bana hep destek olan, kendi yaşadıklarından örnekler vererek benim gelişmeme yardımcı olan ve geldiğim günden beri de beni koruyup kollayan bir insan olduğunu söyleyebilirim. Çünkü pozisyondaki belki en iyi oyunculardan bir tanesi ve benim gibi bütün Afrikalı oyuncular için de çok güzel bir örnek.
5: Şöyle, Okan Hoca bu kulüp tarihinde çok önemli bir insan. Futbolculuk döneminde şampiyonluklar yaşadı. Şu an teknik adamlık döneminde tarih yazıyor. Hoca ile ilişkileri nasıl, ilk geldiği günden beri hoca, teknik ekip yaklaşımı nasıl, düşünceleri neler?
1: Okan Buruk é uma pessoa muito importante na história do clube, como jogador, como técnico, está escrevendo história agora mesmo, e desde que você chegou, qual é o diálogo entre ele e você?
2: Entre ele, nós falamos sempre, mas é aquela conversa normal, assim, eu não tenho assim tantas conversas com ele, mas ele é um bom treinador, e ele também fala, tenta me ajudar no que é possível. E certo que ele está a fazer a história deles, ele já fez como jogador e aquele agora como treinador. Ele está de parabéns. É só continuar a fazer o trabalho dele, que nós vamos fazer o nosso, ele não vai acabar por juntar e vamos conseguir realizar coisas juntos.
1: Evet, kendisi çok önemli bir kişi bu kulüp için, hem hoca hem oyuncu olarak olduğunu da biliyorum. Ve geldiğimden beri benimle diyalog halinde olan, bana destek olan, bana yardımcı olan bir hoca ve iyi bir antrenör olduğunu söyleyebilirim. O bir taraftan kendi zor işini yapmaya çalışıyor. Biz de ona destek olarak çalışarak kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bunlar bir araya geldiği zaman da böyle başarılar ortaya çıkıyor.
5: Bazen saha içinde oyunlarda hocanın da oyuna dahil olduğunu görebiliyorum. Hocanın şu anki durumuyla alakalı ne söyleyecek?
1: Biz nos treinos, vimos videos de él, está na

0: Hatta bir selamlaşması vardı. Bu sosyal medyada da çok fazla yayılmıştı. Başkanla ilişkileri nasıl acaba?
1: Que o presidente achou você como um outro filho. Tem um vídeo de ele com você no Queimar Burgas.
0: Ah,
1: Se você vai
0: lembro,
1: lembrar.
0: lembro. Aquele de cumprimentar, né? Assim, ele é muito engraçado. Mas eu gosto muito dele. É boa pessoa. E acho que o clube está mesmo bem na mão de boa pessoa. E só temos que desfrutar cada dia, aproveitar tudo que temos lá.
1: Çok ilginç, komik bir andı o. Ben de izleyince gülmüştüm. Geldiğimden beri kulüpteki herkes zaten çok iyi davranıyor ve iyi insanlar görüyorum. Bunun keyfini çıkarmamız lazım diye düşünüyorum.
0: Evet, şey soracağım bir de. İdolü kim acaba? Örnek aldığı futbolcu İlkay, evet biraz bahsetti ama onun dışında.
1: Sidi un idolu.
2: Hatta onu dünyada takip ettiği orta saha oyuncu.
1: Futbol mundial, tipo meio nombrou o Ilkay, por exemplo, se tem um outro jogador que você...
0: Sim, eu acompanho agora, ainda, por exemplo, agora acompanho mais Pedro, Vitinho, esses jogadores assim que são da minha posição. De Bruyne acompanho todo, eu gosto de todos eles que jogam na minha posição. Eu não tenho assim um jogador único que eu possa dizer meu ídolo assim, mas eu acompanho todo, gosto de... Praticamente todos, acompanho todos.
1: Herkesi takip ediyorum ve izliyorum. Bunu söyleyebilirim. Pedri'yi, Vitinha'yı çok izliyorum, beğeniyorum. Fakat hani bu oyuncu benim idolüm, bunu örnek alıyorum diyebileceğim öyle birisi yok. Fakat herkesi izlediğimi ve iyi işler yapanları ilgiyle ve özenle takip ettiğimi söyleyebilirim.
0: Türkiye'deki derbilerin anlam ve öneminin farkında mı? Bunu biliyor mu peki çok fazla?
1: Çünkü bu sadece düz derbiyiz. Na Turquia, você sabe a importância desses jogos, né?
0: É incrível. Realmente é incrível. O jogo, não só o derby, mas outros jogos também em casa ou fora de casa, acho que é muito bom. E por isso eu disse, para mim, é muito importante estar nesse nível agora com a cidade. Porque eu sei que daqui à frente, com essa experiência que eu já estou a ter, daqui à frente eu vou ficar mais forte, vou estar mais acostumado a esse tipo de palco, com esse derby, assim. E sou capaz de jogar em qualquer estado, então...
1: Evet, derbiler inanılmazlar. Fakat sadece onlar da değil, bizim hem içeride hem dışarıda oynadığımız maçlardaki tansiyon da, seviye de çok yüksek olduğu için ben bunların her birini birer deneyim öğrenecek bir şeyler olarak görüyorum. Çünkü bunlardan çıktıktan sonra ilerideki maçlar için de kendimi çok daha güçlü, çok daha hazır hissetmemi sağlayacak. Fakat gerçekten inanılmaz maçlar oynanıyor.
3: Evet. Birkaç tane böyle özel kişisel şeyi soracağım. İstanbul'da 24 saati böyle özetlerse nasıl geçiyor acaba?
1: Agora coisas mais pessoais, digamos, como passa o 24 horas um dia entre
3: nós. Onu şaşırtan şeyler oluyor mu?
1: E qual é a surpresa mais grande?
0: Me?
1: Ou surpresa?
0: Surpresa. É surpresa mais grande é o carinho de todas as pessoas, por exemplo, comigo, eu não esperava se ia ser, por exemplo, aqui quase que todos gostam de futebol, para qualquer sítio que tu fores, vai ter sempre pessoas ali a falarem contigo, até... E o meu dia, passo o meu dia, se vamos treinar de manhã, corro, vou para treino, e quando eu voltar à tarde, fico em casa. Mas tenho miúdos lá no condomínio que são pequenos, meus amigos, às vezes vão lá em casa, me chamam, às vezes vou brincar com eles, jogar com eles, fazer algumas coisas com eles, que deixa eles felizes, ou às vezes ficamos lá em casa, fica a divertir com eles, passo o meu dia assim.
1: En çok şaşırtan şey, nereye gidersem gideyim, arabada veya herhangi bir yerde insanların benim yanıma gelip benimle konuşmak istemesi, bana ilgi gösteriyor olması, buna hala şaşırıyorum. Her seferinde benim bir günümde, yani mesela sabah antrenman yapıyorsak, erken antrenmana geliyorum. İdman bittikten sonra da aslında eve gidip ailemle, kardeşlerimle oynamakla geçiyor. Onları mutlu etmeye çalışıyorum. Çok ilginç şeyler yaptığımı söyleyemem. İdmandan çıkıp eve gidip onlarla vakit geçirip...
4: Konsol oyunu oynuyor mu?
1: Você está jogando console ou jogo do computador?
0: Futebol, jogo futebol com ele. Jogo futebol no sintético. Às vezes, quando eu não tenho treino no meu dia de folga, vou lá, jogo com eles. Eles também não acreditam, às vezes, que estou mesmo a jogar com eles. Mas para mim é o importante, porque eles são crianças. Eu sei que eles gostam muito de mim e eles querem um dia ser jogador. E esse pequena coisa acaba por fazer diferença, ir jogar com eles, eles vão acabar por motivar mais, acreditarem, e se jogarmos com ele, ele consegue jogar lá, nós também um dia podemos chegar lá.
1: Bilgisayarından ziyade ben evimin yakındaki mahallemdeki çocuklarla futbol oynuyorum, onlarla oradaki sentetik sahada Çünkü her çocuk gibi ben de onlar gibi başladım ve onlar da benimle oynuyor olmaktan dolayı daha da

0: mutlu oluyorlar. Onları mutlu ediyorum. Eğleniyoruz ve onlar da hayal kuruyorlar. Bu şekilde vakit geçiriyorum.
1: Son bir iki soru çünkü taraftar da artık üşümesini, ıslanmasını istemiyor.
0: Başlar última pergunta, porque tá chovendo
1: Não,
0: e os
1: problema, não
0: adeptos
1: problema.
0: estão dizendo deixa ele. Tá chovendo.
1: Sağ içinde kendisinde güvendiği en önemli özelliği hangisi? Geliştirmesi gereken özelliği
0: Aqui
1: hangisi?
0: dentro do campo, qual é o seu mais forte, a qualidade mais forte que você acha e a coisa que tem que melhorar mais? As duas coisas.
2: Mais forte. Pergunta difícil, né?
0: Bu zor bir soru oldu. En güçlü şeyim ne
2: Mais
0: acaba?
2: forte, mais forte.
1: Dinamizmi?
2: Se calhar dinâmico eu consigo jogar em qualquer lado, em qualquer posição.
0: Herhangi bir pozisyonda, herhangi bir yerde oynayabilecek dinamizme
2: E
0: sahibim. Bunu söyleyebilirim.
2: sou bom com a bola, proteger a bola, mas para melhorar, eu acho que ainda tenho muita coisa a melhorar, mas isso é mais com o jogo, com o tempo. Só assim que eu consigo melhorar mais, porque são pequenos detalhes que consigo aprender durante o jogo, durante os treinos. Isso sim.
0: Topu iyi koruduğumu düşünüyorum. Başka bir güçlü yanım. Geliştirecek çok fazla yanım olduğunu düşünüyorum. Bunlar çok küçük detaylar belki ama her maç, her antrenmanda kendimde geliştirecek küçük ufak tefek şeyler bulup onların üzerine gitmeye çalışıyorum. Ama çok geliştirmem gereken şey var.
1: Türk yemekleriyle arası nasıl? En çok sevdiği yemek hangisi?
0: A comida turca,
2: Comida turca.
0: se você gosta, o prato mais te gusta.
2: Por acaso eu gosto de comidas turcas. Eu gosto mais de uma pasta, massa, tegle, que é assim. Gosto muito dessa.
0: Türk yemeklerini de seviyorum genel olarak ama makarna bazlı şeyler tagliatelle falan seviyorum.
3: Son sorumuz olsun. Galatasaray taraftarına burada ne gibi bir mesaj yollamak ister?
0: Agora sim, a última pergunta, qual a sua mensagem para os adeptos?
2: Os adeptos, primeiramente eu agradeço a eles e a todos os que me apoiam, não só eles, ou todos os que me apoiam durante essa caminhada, e especialmente também a minha família. E para eles, vamos contar com eles essa época, mais uma época. Todos nós juntos vamos conseguir, de certeza. Com eles somos mais fortes e vamos contar com o apoio deles. E eles também podem esperar o nosso máximo, vamos dar o nosso máximo para que eles consigam ser feliz de novo, como ano passado. É algo que eu quero viver muito de novo, e aqui principalmente no Galatasaray. E vamos contar com eles. E obrigado.
0: Öncelikle kendine çok müteşekkirim. Hem bana gösterdikleri destek, sevgiden ve aileme gösterdikleri sevgi ve destekten dolayı ve buna devam etsinler. Çünkü bizi çok daha güçlü kılıyorlar. Hem beni hem bütün takım arkadaşlarımı. Ve biz de elimizden gelenin maksimumunu verip bir defa daha onlarla şampiyonluk kutlamak istiyoruz beraber. Çünkü ben de bu kutlamayı bir defa daha Galatasaray'la yaşamak için inanın çok hevesliyim. Onlar desteklerine devam etsinler. Biz de elimizden gelen en iyisini yapıyor olacağız tekrar şampiyon olmak için.
1: Hocam öncelikle kendisine sonra size çok teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Burada yoğun bir tempo içerisinde siz de özellikle bize vakit ayırdınız. Burada röportajda yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.
1: Evet arkadaşlar 90 artı dijitalde Galatasaray'ın önemli yıldız adaylarından bir tanesi Renato Niaga ile birlikteydik röportajda. Merak edilen tüm soruları kendisine sorduk ve cevapladık. Kendisine bir kez daha teşekkür ederiz.
2: Teşekkürler. Haydi gala.
4: Kim ne dedi?
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
7: Herkese selamlar sevgiler Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gold'desiniz. 92.2 frekansındasınız tabii ki. Ben Can Genç, malumunuz hafta sonları zaman zaman sizlerin karşısına çıkıyorum. Sizlere tabii ki birçok içeriğimiz oluyor ama genelde Süper Lig endeksli yayınlar yapmaya gayret ediyorum ki bugün de bu saat diliminde açıkçası sizlere eşlik edeceğim. Tabii ki birçok konumuz var, birçok gündemimiz var. Gündem aşırı yoğun. Sayın Yıldırım'ın basın toplantısı.

Toplantısı vardı ki Aziz Yıldırım'ın basın toplantısını tabii ki sizlere hem tekrar yayınlarımızda dinlettik hem de dinletmeye de devam ediyoruz haliyle. Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları hakikaten epey bir sosyal medyada da yankı uyandırdı. Başkanın en önemli söylediği şey de biz bu sene şampiyon olacağız bence cümlesiydi. Tabii ki orada satır aralarında çok çok uzun, çok çok aslında iyi de mesajlar vardı. Bence iyi bir basın toplantısıydı. Yani en azından basın toplantılarını değerlendirdiğimiz vakitte iyi kötü gibi bazen yorumlar yapıyoruz ama bence Sayın Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı yerinde bir basın toplantısıydı. Her şeyden önce bunu söyleyebilirim kendi adıma. Ve mesaj çok netti. Yani konuları sadeleştirerek bence çok çok güzel bir aktarım yaptı Sayın Aziz Yıldırım. Ben açıkçası çok çok beğendim. Dinlediğim zaman da keyif aldığım bir içerik oldu. Onu da bir kez daha iletmek isterim. Yani Fenerbahçe'nin gündeminde çok çok şey var. Tabii ki Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları birazcık bizim de bence transfer haberciliği de yaptığımız bu dönemde enteresan bir cümleyle esasında yankı uyandırdı derim. Oradaki cümle bu hafta içinde santraforu getireceğiz. Şimdi bu cümle çok enteresan bir cümle çünkü bu kadar aslında Leao konusunda hem Galatasaray hem Fenerbahçe'nin bastırdığı bu ortamda direkt bir şekilde Aziz Bey'in santrafor olacağız diye aslında bir cümle kurması ve Leao bir santrafor oyuncusu değil, bir sol kenar oyuncusu. O yüzden de kafamda açıkçası birçok soruyu belirtmiş oldu ya da belirlemiş oldu. Ya ilginç. Yani gerçekten şaşırdım bu açıklamasına, öncelikle onu söyleyeyim. Bence ihtiyacın da santrafor olduğunu zaten her zaman vurguluyoruz yayınlarımızda. Yani Rafael Leao evet iyi bir transfer olabilir ama bu kadar yabancı varken, bu kadar aslında kadrodan eliminasyon yapamadığın bu evrede, yani ister istemez yani biraz lüks kaçıyor diyelim. Yani Fenerbahçe adına konuşuyorum. Çünkü Fenerbahçe kadrosunda göndermesi gereken yaklaşık 10-12 tane daha yabancı var yani şu anda. Yani 24 tane yabancı futbolcu var sözleşmeli. 14 tane olabiliyor. Yeni de transfer yapacaksanız 10-12 tane adam göndermeniz gerekiyor mantıken. Yani bu durum böyle şu anda. Bakalım, yani bence bu hafta içerisinde mutlaka artık belli başlı ayrılıklar görürüz. Ama ben günün sonunda şunun olacağını düşünüyorum. Böyle 6 Eylül 7 Eylül gibi transfer bitiyor tahminen. Fenerbahçe'nin o dönemde bence 15-14 tane yabancısı olacak ve kadroya yazamayacağı böyle 1-2 tane isim çıkacak gibi hissediyorum. Yani Fenerbahçe'nin sözleşmesi futbolcusu olacak ama oyuncu bence yazılamayacak. Yani çünkü bu gidişatta, yani bir ay içinde Sayın Başkan şunu dedi, yani biz oyuncuyu göndeririz, istediğimiz anda gönderebiliriz şeklinde aslında çok net bir açıklaması da var ama ya bilmiyorum, yani Ağustos ayına kadar herhangi bir oyuncuyu kulüpten gönderilmediyse de, yani bilmiyorum, bence böyle bir sıkıntı olacak Fenerbahçe'de. Yani diğer kulüpler de belki yaşayabilir ama Fenerbahçe şu an en dramatik konuda bu hususta, yani onu söyleyelim. Ki zor yani, hakikaten Fenerbahçe'nin de işi şu an çok kolay değil. Böyle bir kalabalık kadroyu eksiltmek, oyuncular çok maaş alıyor, çok para kazanıyorlar. Yani hakikaten zor. Yani bilmiyorum, kolay gelsin bu arada, yani bütün hem Sayın Aziz Yıldırım hem sayın yöneticilerine Fenerbahçe'nin hakikaten kolay gelsin. Hani herhangi birisi mesela atıyorum satış içinde iyi mi? Biraz düşünelim, şöyle bakıyorum. Satışlarını Fenerbahçe'nin düşünmeye çalışıyorum. Mesela çok eleştirildi ama belli başlı transferleriyle Ali Koç'un mesela satış konusunda hiç fena bir başkan olmadığını düşünüyorum ben. Yani Fenerbahçe'yi değerlendirirken tabii ki Sayın Ali Koç'u çok fazla eleştirenler vardı. Belki belli başlı hamlelerin, belli başlı operasyonların gecikmesiyle de çok fazla eleştirilmişti zamanında ama satış konusunda bir oyuncuyla başka bir kulübün iletişimi ve o oyuncuyu bir şekilde ikna edebilme kabiliyetiyle bence Ali Bey'in yaptığı çok çok değerli işlerden bir tanesiydi. Aziz Bey de bence, hani sonuçta Ali Bey Aziz Bey'den birçok şey öğrendiğini her zaman ifade eder. Aziz Bey de Ali Bey'den belki böyle bir şeyi örnek alsa ya da böyle bir oradaki ufak nüanslarla alakalı bir fikir danışsa diyelim, daha doğru bir Türkçeyle, çok bence Fenerbahçe için hayırlı olabilir diye düşünüyorum ki birçok gündemde var. Hatta

dakika haberleri de dönüyor şu anda spor kanallarına bir gözümde bakıyor. Yani Fenerbahçe gündeminde başlamak istedim. Fenerbahçe gündemi birazcık daha yoğun olduğu için ister istemez hazır bu kadar sıcağı sıcağına Aziz Bey'in de konuşması olduğu için bu konuyla birazcık da giriş yapmak istedim ki kişisel görüşlerimi aktaracağım. Bir yaklaşık bir 35-40 dakikamız olacak. Burada biraz daha Fenerbahçe ve Galatasaray endeksinde konuşacağım. Çünkü programımızın ikinci saatinde değerli konuklarımızla beraber Beşiktaş ve Trabzonspor üzerine aslında biraz Salah gündemi üzerine bir sohbet planladım. Bu yaklaşık önümüzdeki bir 30 dakika 35 dakika civarında biraz Fenerbahçe, biraz Galatasaray, biraz da aslında Avrupa'da ne oluyor, transfer pazarında takımlar ne şekilde bir yön almaya başladı üzerinden böyle karma bir program sizler için tasarladığımı söyleyeyim. Her yayınımda da söylediğim gibi yani şu anda bu transfer döneminde bile abi en doğru işleri Trabzonspor yapıyor ya. Şu anda önümdeki bir spor kanalında öyle bir içerik gördüm. Abi hakikaten öyle ya. Ya bilmiyorum hakikaten Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta örnek alınabileceği bir model değil bu kulüplerin ama Trabzonspor örnek alınmalı. Yani şey gösterilir ya bir Anadolu takımı bir tane büyük kulübü örnek alacaksa abi Trabzonspor örnek alsın yani. Bilmiyorum benim aşırı hoşuma gidiyor. Yapılan işler çok değerli buluyorum. O transferlerin belli bir bütçe ve bütçeyi çok iyi yöneterek başındaki hocası hedefleri çok net bir şekilde çizerek ilerleten bir süreci var. Belki bir Trabzonsporlu her zaman tabii ki şampiyonluk gibi cümleler kuracak. Bir taraftar zaten şampiyonluk gibi cümleler kuracak ama bilmiyorum yani çok değerli bir iş var orada ya. Hakikaten ya Fatih Tekke'ye yani şapka çıkarıyorum, alkışlamak istiyorum yani. Öyle bir yönetim, takım yönetimi sergiliyor ki ben Sayın Ertuğrul Doğan'ın da ben tabii ki evvelinde pek fazla tanıdığım bir isim değildi ama tabii ki Trabzonspor Başkanı olduğu zaman benim de biraz araştırıp tanıdığım bir isim haline geldi kendisi. Ya aşırı saygı duyuyorum yaptığı işe. Hakikaten yani tek kelimeyle bravo abi diyecek hiçbir şey yok. Fenerbahçe'ye konuşmaya devam edelim. Arada bir Trabzonspor'la ilgili bir spor kanalında bir tane görsel gelince ben de birazcık Trabzonspor'dan bahsetmek istedim. Bu arada 0212 273 10'unu da hatırlatalım. Seve seve mesajlarınızı da gönderebilirsiniz. Desteğinizi bekleriz. Bütün dinleyicilerimiz zaten sağ olsunlar. Her zaman bizleri dinliyorlar, bizleri tercih ediyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bir şeyi çok seviyorum dinleyicide ya. Ya mesela iyi hoş tamam biz de bir şeyler biliyoruz, bir şeyler konuşuyoruz tabii ki burada işimizi yapıyoruz ama abi zaman zaman böyle çok hata yaptığımız günler oluyor veyahut da işte bir gündemi o saniye takip edememiş oluyoruz. Hakikaten çok teşekkür ederim. Yani en hoşuma giden şey hem eleştirilmek hem de aynı zamanda sizlerin böyle katkı verip işte Cano bak o şöyle değil de hani şöyle bir haber de var. Bak istiyorsan şunu al haberi falan yolluyorsunuz ya. Hakikaten bu çok değerli bir iş. Yani bizim yaptığımız bu radyoda bu radyoculuk yayınlarında emin olun ki o mesajların çok çok güzel bir katkısı var ve bizlerin de yayının kalitesini arttırdığını da kesinlikle söyleyebilirim. Yani yoksa herkes futbolu çok çok iyi biliyor. Herkes zaten belli bir şekilde sohbet de edebilir ama yani sizlerin yazdığı bu kadar değerli mesajlarla beraber bizler de bir şekilde yeşeriyoruz. Bizler de daha nitelikli ve daha güzel yayınlar yapabiliyoruz. Bunu da aktarmış olalım. Şöyle bakıyorum ki saat yaklaşık bir 25 dakika sonra konuklarımız olacak ama bir konuğumuz daha olacaktı aslında bir sürpriz bir konuk ayarlamıştım. Kendisi sanırım evet yokmuş olsun bir Galatasaray yorumcumuzu alacaktım Fenerbahçe konusunun sonrasında bir Galatasaray hakkında birazcık aslında belli şeyleri konuşuruz. Galatasaray kadrosunu birazcık daha kendi kafamızda şekillendirmeye çalışırız gibi bir düşüncem oluşmuştu. Şöyle bakalım ama Fenerbahçe gündemimiz de devam ediyor. Bir arada Trabzonspor bir arkadaşım mesaj attı bu arada. Arada Trabzonspor'a bir övgü yapmak istedim kendi adıma bilmiyorum. Yani çok az övüldüğünü düşünüyorum bu işin. Ya hala daha hani o spor kanalına bakıyorum böyle bir gözümün ucu öyle bakıyor ama hakikaten çok az övüldüğünü düşünüyorum bu işin. Yani sadece işte başarıyla bilmem neyle belli işler övülüyor ya. Yani belli takımlarda diyelim.
Bu takımın başka övülecek tarafı olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosunda eğer şayet bilmiyorum, herkesin kendine göre çok fazla düşüncesi var ama 24 tane yabancı olan bir kadrodan bahsediyoruz. Ben olsam bu etapta ne yapardım? Yani santraforun ben de gelmesi gerektiğini düşünüyorum ama hepimize göre bir plan var. Her zaman konuklarımıza bu soruları sordum. Bugün de ben cevaplayayım istiyorum. Yani bugün de birazcık böyle serbest çağrışım gibi birazcık hem kendim konuşurum hem sizlerin mesajlarını da tabii ki biz bir süre sonra alacağım ama ya şöyle söylemek istiyorum. Şimdi Fenerbahçe kadrosunda açıkçası eğer elde bir imkan varsa ben Ederson'dan çıkardım. Bak, kaleden başlayacağım. Oradan forvete kadar gideceğim. Yani bilmiyorum, bu kadar maliyetli bir kaleci anlıyorum. Böyle bir kişinin kazanılmaya çalışılma fikrini de anlıyorum. Ama taraftar bir oyuncuyla bir kere kanlı bıçaklı olursa o iş sürer devam eder. Yani sezonun belli bir evresinde belli bir kriz olursa onu yönetmek çok daha zor olur diye düşündüğüm için de açıkçası ben çıkılabiliyorsa Ederson ve Livako işten çıkardım. Yani Fenerbahçe'nin kalesini Mert mi koruyacak, Fenerbahçe'nin kalesini Tarık Çetin mi koruyacak şeklinde tabii ki soracaklar da vardır. Ya açıkçası bir transferde yerli bir transfer yapabilirsiniz. Yani zaten Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından şunu anladık. Fenerbahçe kulübünün zaten bir şekilde transfer yapmak isterse parası oluyor. Limitte de yer oluyor. Yani Ederson'dan çıktığınız zaman da zaten çok net bir şekilde aşırı bir limit boşluğu açılıyor. O yüzden ben kesinlikle iki yabancı kaleciden de çıkardım. Berke olabilir, Altay olabilir. Ki Altay nasıl olacak abi diyecekler vardır ama olabilir abi, yani yerli işte kural var. O yüzden kurala göre hangi Türk kaleci oluyorsa bir tanesi olabilir gibi yorumlayayım kendi adıma. Savunma hattına bakıldığı zaman ben Semedo'dan kesin çıkardım. Semedo hakkında şöyle bir yorumum var. Belli bir maçı izliyorum, kendi adıma diyorum ki abi o adam çok iyi oyuncu ya diyorum falan. Ama sürdürülebilir değil. Yani bu kadar tecrübeli bir adam, 30 küsur yaşlarında herhalde Semedo, değil mi? Bakacağım, kontrol edeceğim, hatalı bir cümle kurmak istemiyorum çünkü. Kaçmış, 32 yaşındaymış. Ha, bu kadar tecrübeli, aslında hala da fit, gayet özverili de bir insan. Hatta bence sağ dışı karakteri de çok çok iyi olan bir adamdan bahsediyoruz. Soyunma odasında özel bir adam, kabul edebilirim. Ama ben performans istikrarı göremedim abi Semedo'da. Yani bilmiyorum, bir gün bakıyorum çok beğeniyorum adamı, bir gün de bakıyorum abi çok diz adam, yani yavan adam gibi geliyor. Güncel formundan bahsediyorum. O yüzden ben Semedo'dan da çıkardım. Şöyle bakıyorum, Ake zaten kalacak, bir yabancı. Şikriniar iki yabancı. Diğer yabancıları konuşmaya devam edelim. Archie Brown'da 3 diyelim. O 21 kontenjanında adam. Ki Archie Brown'dan da bu arada hoca zaten çıkmak istediğini bence çok net belli etti. 2 maçta da 0 dakika süre aldı adam. O yüzden onu da yollayalım bari. Archie'yi de yollayalım. Peki, Archie Brown'u da yollardım. BK'yı da yollardım. Mimovic'i de yollardım. Omar Fayet'i de yollardım. Osterwolde'ye geleceğim. Osterwolde'yi tutardım. Yani birçok kişi burada benim karşımda, yani farklı düşünce yapısına da sahip olabilir. Kesinlikle kabul edebilirim. Ya gelmiyor abi belli ki teklif. Yani hep konuşuluyor abi. Gelse 20-22 bandında bir şey Fenerbahçe satacak zaten. Ama gelmiyor abi. Ya Osterwolde'yi de gidip de 12-13 milyon euroya satmayın abi. Ki bence gerçekten potansiyeli olan da bir adam. Ya bilmiyorum. Fenerbahçe'de hem bu kadar fazla yıllardır bir stoperde sürekli bir sakatlık problemi varken böyle bir hamlenin yapılmasını dahi ben ya da düşünülmesini dahi doğru bulmuyorum. Kesin kalmalı. Yani sol bekte birinci oyuncunuz şu anda, oynuyor kulüpte zaten. Sol bekte hakikaten şu anda o oynuyor yani. Ve yedeğinde tuttuğunuz oyuncu da U23 kontenjanında, size aslında alan açabilen bir adamdan bahsediyoruz. Bir sakatlığı yok, bir durumu yok. Osterwold oynuyor. Yani o yüzden bu kadar bence değerli bir oyuncuyu Fenerbahçe'nin değersizleştirerek kaybetmemesi gerektiğine inanıyorum. O yüzden 3. yabancı oyuncum da Osterwold'e var benim kafamdaki düşüncede. Orta sahalara geçeceğim. Tabii ki orta sahalara geçtiğimiz vakitte Matteo Guendouzi zaten kalıyor. 4 oldu. Anderson Talisca bence kalmalı. 5. Onun haricinde N'Golo Kante 6. Sofyan Amrabat zaten çıkılacak. Fred benim şahsen çok beğendiğim, futbolunu izlediğim zaman bir futbolcu olmasına rağmen orada da artık yani taraftar
öyle bir hal aldı ki Fenerbahçe stadyumunda da.

Fenerbahçe'nin sosyal medyasında da Fred ne yaparsa yapsın hiçbir şekilde zaten takdir görmeyecek. O yüzden de yani böyle bir ortamda taraftarla oyuncunun artık bir bağ kuramadığı bir ortamda oyuncudan çıkılması gerekiyor. Her ne kadar çok değerli işler yapılsa da, ki ben Fred'i aşırı beğenirim. Hala daha beğeniyorum bu arada. Gornik maçlarında mesela ilk maçta ben aşırı beğenmiştim Fred'i, ama yani hiç kimse mesela adamın hani üzerine pozitif bir yorum yapmadı. Neden? Çünkü o kadar fazla yabancı var ki o da gitsin abi falan diye bütün sosyal medya bu şu anda Fred gitsin diye çalkalanıyor yani. Ama Gornik maçında ilk 90 dakika müthiş iş yaptı. 90. dakika 90+2 gibi basın tribündeyim. Bir baktım şöyle bir orada Feneryum tribünü var. Sağa sola baktım şöyle. Abi Fred bir tane pas hatası yaptı ama 90+2 falan yani. Maçta 1-0 önde zaten rakibin gelecek hali yok. İlk maçtan bahsediyorum, ikinci maç değil. Abi bir ıslık geldi oyuncuya, ben anlamadım yani. Hani adam bu kadar iyi futbol oynadığı bir maçın 90. dakikasında taraftarın o kadar tahammülü kalmadığı bir nokta varsa Fred'le alakalı, yani oyuncunun da burada kalması sağlıklı bir şey değil. Evet, İsmail Hoca tabii ki açıklıyor, diyor ki oyuncu bizim çok değerli oyuncumuz, ben bu oyuncuyla çalışmak istiyorum diyor ve tabii ki forma şansı da veriyor, ama ya ister istemez artık sadece nasıl diyelim, bu iş profesyonellerle tabii ki yönetilmeli, ama fikri, tribünün fikri veyahut da taraftarın da fikri artık çok önemseniyor. Bütün camialarda da önemsenmek durumunda kalıyor. Çünkü çok büyük bir etkisi var sosyal medyanın bu real futboluna şu anda. Aşırı büyük bir etkisi var. O yüzden de yani Fred'in artık bir şeyler daha gösterebileceğini düşünemiyorum. Yani maalesef ki düşünemiyorum ki ben. Belki de Gornik maçının ilk maçında en çok beğendiğim, yani izledim çıplak gözle maçı izledim, en çok beğendiğim oyuncuydu, ama taraftarın bile bir pas hatasına tahammülü kalmadıysa diyecek hiçbir şey yok abi. O zaman göndermeniz gerekiyor ki tekrardan aslında Fenerbahçe'nin yabancılarını elemine etmeye çalıştığımız bir program yapmaya çalışıyoruz. Şu anda sabitimiz Ake var 1, Osterwolde var 2, Skriniar var 3. Diğerlerini gönderdik bu arada savunma hattında. Radyolarını yeni açanlar için kalecileri de gönderdik. Orta hatta Genduzi var 4. Fred var 5. Fred yok. Genduzi var 4. Talisca var 5. Kante var 6. Şimdi ileri hatta geliyoruz. Asensio'yu sayalım. Hadi 7 oldu. Greenwood 8. Şu anda 8'iz. Vedat Muriç var 9. Çözdük işi ya. Çözdük. Yani zaten Dorgeles'te de U23. Onu da bir tane U23'e yazdık. Bence Şerif kiralanmalı bu arada. Yani bilmiyorum, Şerif'ten yararlanalım diyen, işte U23 abi oynar falan diyen var. Ben aşırı iyi bir futbolcu olacağını düşünüyorum Şerif'in bu arada. Aşırı bütün hani bizim ülkemizde hiç hakkı teslim edilmeyen bir oyuncu olduğunun da kanısındayım. Bilmiyorum. Yani çok şey vaat ediyor. Oynaması gerekiyor abi ve Fenerbahçe formasıyla biz Sidiki Şerif'i gördüğümüz vakitte yani yine orada taraftar homurdanacak. Yine işte spor kamuoyunda yetmez bu abi falan filan denecek. Hiç gerek yok. Böyle bir değersizleştirmeye de gerek yok. Abi oynayacağı bir yere lütfen kirayı verin. Hani hakikaten bir futbol sever olarak her şeyin başında Sidiki Şerif gibi bu tip gerçekten genç ve kıymetli futbolcuların yedek kulübesinde ya da forma giydiği vakitte taraftardan destek almayacağı bir raddeye geldiyse bu iş, lütfen kiraya verin. Yani bu çok değerli bir adam ve hepimiz göreceğiz. Yani yaklaşık böyle 25 yaşında bu adamın bambaşka bir kulüpte yine çok yüksek bir bedele satıldığını da göreceğiz. Ve Fenerbahçe'nin bu değeri değersizleştirmemesi gerektiğinin bir kez daha altını çizmek istiyorum. Çünkü gördük. Hepimiz gördük. Yani ya bilmiyorum. Herkes tamam Şerif'le olmaz zaten. Fenerbahçe forveti Şerif midir diyecek. Kabul. Ona da bir lafım yok ama abi bu o adam 19 yaşında ve bu kadar güçlü, bu kadar patlayıcılığı varken ve bu kadar ham bir adamken, yani hepimiz futbolu biliyoruz abi, burada hani kimseye futbol dersi verecek de bir adam değilim. Ders almak da isterim, öğrenmek de isterim daha iyi bilen abilerimizden, kardeşlerimizden. Ama yani ben bilmiyorum, benim görüşüme göre Sidiki Şerif hakikaten özel bir cevher ve mutlaka oynayacağı bir yere. Mutlaka yani. Bilmiyorum, bu konuda biraz hassasım. Genç oyuncuların özellikle genç oyunculara bile bir homurdanma varsa bir tribünde ya da bir stadyumda. Ki stadyumun bütün tribünleri artık tek bir ses
parolasıyla yönetiliyorsa Fenerbahçe'de normal şartlarda bunun söyleniyor ki

siz konulduğu da söyleniyor. Yani böyle bir durumda ister istemez tabii ki insan da bekliyor ki tribünlerden destek, yani 19 yaşında bir oyuncunun bile üzerine tribün acımasızsa buna da kabul edemiyorum. Ki bu konular sadece Fenerbahçe'de yok, Galatasaray'da da var bu konular. Onu da gittim yerinde deneyimledim. Beşiktaş'ta geçen sezon taraftarın az olması, yani stadyuma gelen taraftarın az olması, bence Serdar Aldalı mesela çok orada taraftara aslında kapalı tribününde o zammı yaparken bunu göstermeye çalıştı. Taraftardan bir aslında isyanını gösterdi. Yani bence sadece evet hani her işte bir sıkıntı var ama taraftarların da açıkçası lütfen ve lütfen, ben de bir takımın taraftarıyım tabii ki, abi çeki düzen vermemiz gerekiyor kendimize. Yani o stadyuma gidiyorsak da birazcık, yani lütfen abi, lütfen yani gerçekten bilmiyorum ve çok sinirleniyorum ve şey hakkı bilmiyorum. Kimisi bunun çok tam tersini iddia ediyor, ona da saygı duyuyorum ama abi parayı verdim ben bu kulüp için, emek harcadım, oraya gittim, istediğimde yaparım. Böyle bir düşünce var. Ya yani bunu destekleyen bir düşünce var ve ben bunu şöyle kabul edemiyorum. O zaman hani ben de mesela atıyorum her şeyin parasını vereyim, parayı verdim. O zaman hani hiçbir etik, hiçbir değere saygı duymadan istediğimi yapayım. Yok abi öyle bir iş. O zaman kaos çıkar zaten. Abi tribünde de insanların ahenkli olması gerekiyor. Tribünde de insanların belli başlı değerlere saygı göstermesi gerektiğine inanıyorum. Yani bu saygı göstermek de demek şey demek değil. Siz anlıyorsunuz demek istediğim ama hakikaten hani biz taraftarların da kendimize çeki düzen vermesi gerektiğinin bir kere de altını çizmek istiyorum. Yani hep eleştiriyoruz tamam, ama biraz da kendimizi eleştiririz abi. Biraz da taraftarı eleştireceğiz, biraz da kendimizi eleştireceğiz. Fenerbahçe tribünüyle aslında konuyu açmış olduk ama bu sadece Fenerbahçe ile ilgili bir konu değil. Galatasaray'da da mesela bazen çok haksız yere bazı oyuncular öyle bir eleştiriliyor ki ben inanamıyorum yani. İnanamıyorum yani, bu kadar yani bana artık hani iş alay etmek gibi geliyor artık. Yani belli bir noktadan sonra yani Galatasaray'da adam 3 sene arka arkaya şampiyon olmuş. 4. sene içerisinde bir adam oyundan çıkarken ki Galatasaray camiasının evladı Yunus Akgün'ü. Abi nasıl ıslıklayabiliyorsun ki mesela? Ya nasıl ıslıklıyorsun abi? Ben inanamıyorum yani. Yani ne cüret abi? Ne cüret yani? Yunus Akgün gibi bir adamın nasıl ıslıklanabildiğini ben inanamıyorum yani mesela. Ya Sidiki Şerif için de hakeza aynı şeyi söylüyorum. Ya 19 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz abi. Yani onun da ıslıklanmaması gerektiğine inanıyorum. Veyahut da Beşiktaş için geçen sene için bir denklem kurmayacağım. Çünkü geçtiğimiz sezon iki kere Beşiktaş maçına gitme şansım oldu. Abi boştu abi tribün. Yani iki tane maçta doluyordu. Yani Serdal Aldal da haklı yani. Beşiktaş tribünü de hakikaten normal şartlarda belki de en kalabalık olduğu ortamda en iyi atmosferi yapan takım belki Beşiktaş, ama abi boştu yani. Dolması gerekiyor. Kesinlikle dolmalı da. Bu konuda da ne yapılıyorsa yapılsın yani. Başkanlar zaten bu görev için zaten belli yöneticiler atıyorlar ve demek ki geçtiğimiz sezon Serdal Adalı'nın yöneticisi bence başarısızdı. Burada başka bir şey diyemem. Taraftar gelmeyebilir. O kendi hür iradesi. İlla gelecek diye bir durum yok ama sen onu oraya getirtmeye başaramıyorsan o zaman senin yöneticin başarısız abi. Yani tamam, taraftarı da birazcık suçladık ama biraz da yönetici suçlayalım. Herkese eleştiriyoruz, eleştirmeye de devam edeceğiz. Şaka bir yana. Hafif bir ara verelim, biraz soluklanalım. Biraz celallendik programın ilk bölümünde ama dinleyici mesajlarını ikinci bölümde almaya başlayacağım. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz da mesajlarla devam edelim. Hatta Mehmet Bey ya, çok enteresan adamsınız harbi. Sevgilerimi öncelikle iletmek isterim. Can selam, iyi yayınlar. Bu ne şiddet, bu ne celal demiş. Ya bilmiyorum ya, biraz da hep tabii ki değerli konuklarımıza sorular soruyorum. Biraz böyle programın ilk bölümünde serbest çağrışım gibi kendi içimdeki belli başlı hazmedemediğim diyeyim. Ya da öyle demek de yanlış olacak ama kabul edemediğim durumlardan bahsetmek istedim. Yani hep mesela sallıyorum işte kulüp yöneticisine, hakeme, işte bazı futbolculara itiraz ediyoruz ama hiç dönüp de kendimize bakmıyoruz yani biz taraftarlar olarak. Biraz da taraftarlara ben açıkçası herkes eleştiriliyor ya, biraz da taraftara sallamak istedim. Yani sonuçta işimiz eleştirmek, işimiz belli şeyleri değerlendirmek, işimiz sohbet etmek sizlerle beraber. Yani futbol üzerine diyaloglar kurmak aslında. O yüzden de yani doğrusunu söylemek gerekirse biraz da dönüp de bir kendimize de bir bakalım
istedim programın ilk bölümünde. İyi taraflarını konuşmadım yani taraftarların, tabii ki herkesi genelleyerek bunu söylemiyorum ama böyle bir şey çığ gibi büyüyor. Yani bu ıslık hikayesi, bir oyuncuyu değersizleştirme hikayesi, bunlar çığ gibi sürekli büyüyor. O yüzden de ilk bölümde birazcık ister istemez bu tarz bir yayın yapmak durumunda kaldım. Bilmiyorum. Yani içimdeki buydu ve içimdekini sizlere açtım açıkçası, birazcık şey gibi oldu. Yani ağzıma geleni söyledim gibi bir şey oldu ama tabii ki öyle bir şey yok. Neyse, şaka bir yana dönelim. Dinleyicilerimizin tabii ki çok değerli mesajları var. Bakıyorum, Yunus Bey yazmış. Yunus Emre Tan yazmış. Selamlarımızı gönderelim kendisine. Abi dün Fenerbahçe'nin kongresini izledim. Hayal kırıklığına uğradım demiş. Herkes... belli başlı kendini, yani böyle bir ego peşinde olduğunu iddia etmiş dinleyicimiz. Sayın Aziz Yıldırım hakkında da eski üslupla demiş. Galatasaray'ın eski üslupla olduğunu vurgulamış Sayın Aziz Yıldırım'ın ve Galatasaray'ın da düşüş yaşamadığı sürece Fenerbahçe'nin de başarılı olamayacağını iddia etmiş. Yani bilmiyorum. Eğer şu anda bir herhangi bir insanın Fenerbahçe başkanlık koltuğunda oturduğunu varsayalım. Yani herhangi bir insan olsun. Sayın Aziz Yıldırım'dan bahsetmeyelim. Herhangi bir insan da şu anda Fenerbahçe başkanlık koltuğunda oturduğu vakitte ne kadar kulübe başarılı bir hale getirebilir? Bence soru işareti. Yani aslında ben yine de söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım'ın ben kongresini beğendim. Bilmiyorum. Birçok şeyi eleştirdim. Sayın Aziz Yıldırım'ın da tabii ki eleştirebileceğimiz birçok tarafı da belki de vardır ama sadece kongre nezdinde yaklaşık böyle 1 saat 15 dakika, 1 saat 20 dakika civarı olması lazım konuşmasının. Ben orada gerçekten aslında belli insanları kaynaştırmaya çalışan ve hakikaten belli şeyleri netliğe kavuşturmaya çalışan bir adam gördüm. O yüzden de yani o kongre nezdinde ya da o açıklama nezdinde benim eleştireceğim çok bir taraf yok. Onu söyleyeyim en azından. Kendi adıma böyle düşünüyorum. Ama tabii ki herkesin yorumu bambaşka da olabilir. Sayın Aziz Yıldırım'ın da bence çok başarısız açıklamaları da olmuştur. Mutlaka da olacaktır da hatta. Ama bu kongre nezdinde ben başkanın doğru bir iletişim stratejisi gösterdiğini düşünüyorum. Kendi adıma böyle. Sizin tabii ki yani Galatasaray düşüş yaşamasa Fenerbahçe'nin başarılı olma şansını düşük görmenizin sebebini de çok çok net bir şekilde anlayabiliyorum ki bence de öyle bu arada. Yani Galatasaray şu anda mevcut kadrosuyla transfer yapmamış, yaprak kımıldamamış, yani Uge Çukwu'yu saymayalım ama böyle bir takımın bile ve transfer yapmadığını da varsayalım, bence yine de şampiyonun birinci favorisi Galatasaray olur. Veyahut da Beşiktaş'a Salah'a yazdık ya da Trabzonspor'a yazdık, kime gelirse gelsin yine birinci favori Galatasaray olacak. Yani sene başındaki birinci favorinin Galatasaray olacağını hepimiz de bence bilmemiz gerekiyor. Ve bu çok net yani. Ne kadar transfer yaparsanız yapın, yani transfer şampiyonu olmak sizi şampiyon yapmıyor. Bu da çok net. Yani bunu da bir kez daha vurgulamak isterim. Peki dinleyici mesajlarımıza dönelim, biraz daha üzerinden konuşalım. Özcan Bey yazmış. Doğru söylüyor olabilirsiniz ama hocanın sisteminde Fred de Asensio da Kerem de yeni transferlerimiz Greenwood da sanki oynatmama üzerine kurulmuş gibi bir cümle kurmuşsunuz. Bu sefer de biz futbolculara protesto yapıyoruz. Asıl mesele 99 puanla başarılıyım diyen hoca aynı sistemi kaybetti. Aynı sistemle şampiyonluğu kaybetti. Ve sistemi tekrardan aynı şekilde farklı oyuncularla yapmaya çalışacak şimdi de bakalım demişsiniz. Fena bir bakış açısı değil. Kötü bir bakış açısı değil bu arada. Ben bayağı saygı duydum yorumunuza. Yani İsmail Hoca nezdinde normal şartlarda belki çok daha ılımlı veyahut da daha dostane gibi açıklamalarda bulunmak isterdim ama abi Gornik maçlarında ben herhangi bir oyuncuya da bir eleştiri yapmak istemiyorum. Yani çok fazla oyuncu eleştirildi. İşte sürekli bir şeyler eleştirdi ama yani Gornik maçlarının kesinlikle bu kadar kötü futbol oynamasının sebebi, ya bu kadar iyi oyuncunuz varken, bu kadar aslında 43 kişilik, hatta şöyle bir tabir hep kullanıyorum, bir daha kullanacağım, yemekhaneye oyuncuların sığamayacağı bu ortamda bu kadar elinizde malzeme varken abi bir şey gösterin. Yani o kadar
eksikli, o kadar sıkıntılı Beşiktaş takımı bize iki maçta da çok iyi

şeyler gösterdi. Skor önemli değil abi. Oyun olarak bize çok iyi şeyler gösterdi ve biz bir şeyleri hayal edebilir hale geldik. Yani biz de sonuçta bu işi izlemek bizim işimiz ve bunun üzerine yorum yapmak. Ve ben Beşiktaş'ı izlerken bir futbol sever olarak keyif aldım ama Gornik maçlarında Fenerbahçe'yi izlerken abi alamadık keyif. Hani keyifli bir oyun yoktu. Ve Fenerbahçe kadrosu neredeyse tam, yani bir iki tane daha takviye gelecek, işte forvet gelecek deniyor vesaire vesaire. O yüzden hocanın şu anda esasında eleştirilmemesini veyahut da bu konuda böyle sakin kalınmasını ben de doğru bulmuyorum. Hoca da eleştirilmeli. Her şey eleştirilmeli abi, yani bu çok net, çok açık. Sayın İsmail Kartal'ın da gerçekten belli başlı şeylerde kendini mutlaka geliştirmesi gerektiğini de düşünüyorum. Haklısınız yani. Haklısınız. Neyse, çok fazla Fenerbahçe programına çevirmiş gibi olduk. Biraz da Galatasaray konuşalım. Biraz da Galatasaray'ı konuşalım. Biraz da Galatasaray derinliklerini konuşalım. Galatasaray kadrosunun üzerinden tabii ki belli başlı planlar olacağı çok açık. Yani Nelson'un gitmesi konuşuluyor. İşte aslında bir tane aslında yabancı transfer yapabilme kotasının olduğu söyleniyor, iddia ediliyor diyelim. Orta sahada ister istemez Gabriel Sara'dan eğer 25-30 bandına çıkılabiliyorsa Reinders de konuşuluyor ama onu bir köşeye bırakarak biraz daha hani ön hatta bir tane esasında yabancı, belki bir mega yıldız ismi sürekli konuşuluyor. Yani Galatasaray'ın burada bence izlediği yolu ben mantıklı buluyorum. Yani biraz da transferde gecikmesini de bayağı da tolere edilebilir bulduğumu da bir kez daha vurgulamak isterim. Yani tabii ki daha erken bir transfer yapsa taraftar için, taraftarın sezon öncesinde maçsız dönemde taraftarı da biraz da işin içine çekmek adına güzel olabilir ama kulüpler tabii ki bu şekilde yönetilmemeli ve ya kesinlikle bir plan var, belli ki var. Can Uzun aslında alınmak isteniyor, kesin belli ama Eintracht Frankfurt da her şeyin farkında. İşte yabancı kotası vesaire vesaire ve yani oyuncudan ister istemez bence haddinden fazla bir bonservis isteği olduğunu da Can Uzun nezdinde görüyoruz. Ve Galatasaray camiasının da biraz elini kolunu bu tabii ki 10+4 kuralındaki bu forvet arkasına alacağı ya da ön hatta diyelim. Çünkü biraz daha genelde Okan Hoca'nın kanat orijinini yabancı bir 10 numara aradığını anlıyorum. Çünkü basında yazılan isimler konusunda. Yani sadece bu profile uymayan tek adam Bruno Fernandes ki o gelirse zaten belki de oyun farklı bir şeye evrilir ama gelsin gelmesin o bambaşka bir konu. O çok uzun bir konu ama yine de şunu söylemek isterim. Mesela Enciso ismi konuşuluyor. Enciso harika bir hamle olur. Yani bu kadar aslında sahada, yani şunu söyleyelim, Paraguay milli takımında en son yani çıplak gözle de izledik adamı. Yani şey, bir kere topu çok zor kaybedebilen bir oyuncu. Bu çok önemli. Ve aynı zamanda aşırı derin blok bir takımda bile topu ileride bir şekilde tutmayı başarabilen enteresan bir adam olduğunu düşünüyorum. Ve Galatasaray'da bu kanat karakterli, işte Mertens gibi, Yunus Akgün gibi aslında 10 numarada kullanılan bu profilde gerçekten çok iyi izlenip, hakikaten iyi analiz edilip alınmaya çalışılacak bir adam olarak görüyorum. Ama mesela işte Enciso geldiği vakitte işte Bruno Fernandes diyordunuz, Enciso geldi. İşte bu çok kötü. Aslında Galatasaray'ın ihtiyacı olan şey, bana da göre, yani Okan Hoca'nın çünkü belli bir sistemi var, belli bir sistematiği var ve biz de izlediğimiz zaman Okan Hoca'nın ne istediğini artık anlayabiliyoruz. Çünkü 4 senedir arka arkaya gelen bir başarı var ve bu başarı yolunda Okan Hoca'nın neyi aradığını, neyi talep ettiğini oyuncu seçimlerinde ben çok net bir şekilde görebiliyorum. Ve burada bence tabii ki bir Bruno Fernandes olursa Okan Hoca da tamam, ben öyle yapıyordum ama bu sefer de böyle yaparız diyebilecek kadar bence yeniliği açık diyelim. Ama Enciso da bence Okan Hoca'yı çok mutlu eder. Yani Galatasaray taraftarını belki ilk transfer ettiği zaman, transfer olunduğu zaman belki mutlu etmeyebilir ama futbol anlamında oynatmak istediği hocanın futbol anlamında Enciso'nun 10 numara bölgesinde dribling kabiliyetiyle de zaman zaman sürekli topu ayağında talep etmemesiyle de beraber bence değerli bir iş olabileceğini düşünüyorum. Ki oyuncuyu tabii ki İngiltere pazarında da
izleme şansımız çok fazla oldu ama en son tabii ki güncel izlediğim Paraguay milli takımındaydı ki o takımda belki de Gustavo Alfaro

0: onun önderliğinde çok çok büyük başarıya gitmişti. Aması da şuydu, kötü bir futbolla, anti bir futbolla veyahut da göze hoş gelmeyen bir futbolla oynayan bir takımdı demiş olalım. Şöyle bakalım biraz daha mesajlara gidelim ya. Galatasaray konuşuyoruz, Fenerbahçe konuşuyoruz. İkinci saatte Beşiktaş ve Trabzonspor tarafına geçeceğiz. Dursun Başkan, Sayın Dursun Özbek çok stratejik ilerliyor. İhtiyaç olan mevkileri çok çok iyi biliyor demiş. 23 yaş altı sol kanatta bir yıldızı almak istiyor diye anlıyorum. Barış Alper'i forvet yediği demişsiniz. Sol stoper 23 yaş altı almayı düşünüyor. Bence bu tip 2-3 tane hamle, ikisi de yıldız olsa iyi gibi bir yorum yapmışsınız. Olabilir. Yani çok fazla bir şey değiştirmek zaten iyi bir şey değil. Yani çok fazla değişen takımlar demek ki geçtiğimiz sezon başarısızdır. Ya da arka arkaya 10 sene Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştır falan diyelim ama yani ya çok çok doymuşlukla kadroyu çok fazla değiştirebilirsiniz veyahut da ya da çok başarısız olursanız değiştirmelisiniz. Onun dışında böyle bir radikal değişikliğe zaten Galatasaray'ın gitmesine de gerek yok. Bunun da bence taraftar da farkında bu arada. Hani bu sadece yeni bir şey değil. Herkes bunun farkında. Ama Galatasaray taraftarı da şu anda hele hele böyle Galatasaray'da ön eleme oynamıyor. Sonuç olarak maç yok ya. Abi transferden dolayı abi adam Galatasaray taraftarı özledi takımını. Özlediği için de ister istemez yazın transfer duymak istiyor. Duyamıyordu şu anda adam akıllı. Ve o yüzden de aslında bence haddinden çok daha fazla eleştiriliyor bu konu. Ben çok saygı duyuyorum. Tabii ki yapılabilse çok daha iyi olur. O bambaşka bir şey işte, kampa yetişti oyuncu. Tabii ki bunlar çok daha önemli şeyler. Ama mantıklı bir açıklaması var. Yani burada böyle bir mantıksızlık görmüyorum Sayın Dursun Özbey'in ve tabii ki futbol şubenin karar alıcılarındaki bir mantıksızlık görmediğimi de bir kez daha vurgulamak isterim. Valla Galatasaray takımında Enciso ismini biraz konuştum. Bruno Fernandes tabii ki bir iddia. O zaman oyun değişmesi gerekecek tabii ki. Ama Osimhen'e çok yarayabilir bu arada Bruno Fernandes. Yani enteresan bir ikili olabilirler diye düşünüyorum. Çünkü şunu da hatırlayalım. Barış ve Yunus gibi iki tane de çok değerli adam var yani. Ve bu iki değerli adam da hani her şeyi geçtim, hani yetenek bilmem ne falan her şeyi geçtim abi, özverili insanlar. Ve Galatasaray kulübünde belli başlı dilimlerde ne kadar ıslıklansın bu iki isim de. Gerçekten yani tekrardan iş ahlakı yüksek adamlar olduğunu anlıyoruz ve işine geri dönebildiğinden dolayı yani bence çok saygıyı hak eden iki tane isim olduğunu düşünüyorum. Ve haklarının da yeterince teslim edilmediğini düşünüyorum. Evet, Barış Alper konusunda benim de çok fazla isyanlarım oluyor. Yunus'u ben çok fazla överim genelde, bilmiyorum, o tarz futbolcu sevdiğim için. O da benim yorumum olsun ama yani Barış da yani şu anda mesela hayal edelim, Galatasaray tribünündesiniz, bir tane maç var ve maçta üretemiyorsunuz. Barış sizin için belli şeyleri üretmiş ve belli şekilde belki fizik gücüyle, hızıyla, belli bir driplingiyle belli bir şeyi kat edip kale önüne gidiyor ve o kadar saçma sapan bir vuruş yapıyor ki o zaman da eh be abi diyorsunuz. Hak veriyorum yani Barış konusundaki belli eleştirilere ama özverisini unutmayalım demek isterim. Yunus konusunda zaten benim gözümde şahane bir futbolcu ama yani birçok dinleyicinin, ben çok daha ya da birçok dostumun da arkadaş ortamlarında Yunus'u çok eleştirmiyorum. Tanımıyorum bu arada yani. Yunus Akgün'le bir tanışıklığım yok, bir arkadaşlığım da yok. Bunu da söyleyelim. Bunu da söylemek durumunda hissediyor insan. Çünkü işte arkadaşındır, belki kolluyorsundur falan gibi iddialarda bulunabilir tabii ki dinleyen. Ama öyle bir tanışıklığım da yok. Sadece yani futbol tarzını, oyuna bakışını ve kafasında yani futbol IQ'sunun yüksek bir adam olduğunu düşünüyorum Yunus Akgün'ün. Zaten bilekler falan zaten kaliteli olduğu çok çok açık. Evet, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından biraz da aslında konuklarla devam edeceğiz. İlk bölümde, programın ilk saatinde biraz kendi başıma sohbet etmek istedim. Biraz dinleyici mesajı aldım. Hepsini de almadım. İkinci bölümde birazcık sakladım ki konuklarımıza güzel sorular, daha nitelikli sorular sorabileyim diye. Ya tabii ki gündem yayını yaptık ama biraz da şeyi konuşmak istedim. Yani içimde kalan, isyan etmek istediğim. Çünkü hep soru soran taraftayım ya. Biraz da konuşan tarafta olayım dedim. O yüzden de içimde kalanları sizlere paylaşmak istediğim bir saati geride bıraktınız. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki ilk bölümde, ilk saatimizde daha doğrusu birazcık Galatasaray, birazcık Fenerbahçe konuştuk. Aslında biraz da serbest çağrışım gibi bir program oldu ama ikinci bölümde tabii ki çeşitli konuklarımız olacak. Bu şekilde tasarlamıştık programımızı ki Kemal Aydın bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
1: Merhaba, selamlar, iyi yayınlar, hoş bulduk.
0: Çok çok teşekkür ediyorum bu arada davetimizi kırmadığın ve geldiğin için bir kez
1: daha. Her zaman.
0: Abi tabii ki şu anda Trabzonspor denilince, hatta şu anda bir spor kanalında da bir altyazıda görüyorum. Abi Salah işi ne durumda? Salah durumu nedir? Yani gerçekten realistik bir transfer olarak mı görüyorsun? Ki birçok tabii ki kaynak böyle bir durumun olduğunu söylüyor. Hatta Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın böyle bir girişiminin olmadığına dair açıklamalarının da ardından bir girişime böyle bir gitti mi Trabzonspor? Yani şu anda Salah aşamasında Trabzonspor ne konumda diye sormak istiyorum.
1: Sayın Başkan bir girişim yok demedi, bir anlaşma yok dedi.
0: Güzel.
1: oradan başlayayım. Sezon başında ya da geçen sene devre arasında veya bu sezonun sonunda önümüzdeki yıl Trabzonspor Salah'ı alma ihtimali olur deseydi, buna herhalde yeryüzünde inanacak kimse yoktu diye tahmin ediyorum. Önce mutlaka dinlenince şunu söyleyeyim. Evet, bu iş bir Galatasaray muhabirinden Yakup Çınar'dan çıktı. Yakup ilk olarak bu durumu paylaştı.
0: Selam olsun kendisine.
1: Bu işi oldukça gizli götürdü. Ben ıslak imza almadan %100 diyemem. Futbol bu, her şey olabilir. Menajerler 1 milyon daha fazla para için her şeyi yapabilirler. Ama şunu söyleyebilirim, herhalde 99.9 seviyesinde şu anda Trabzonspor Salah ilişkisi 99.9 seviyesinde. Neredeyse bütün detaylar aşıldı. Yani iş sadece artık Salah oraya o ıslak imzayı attığı andan itibaren Trabzonspor'un futbolcusu haline gelecek. Bu Beşiktaş'tan sekmesi, işte menajerle anlaşamaması, oradan bize gel, Trabzonspor'a gelmesi vesaire, bunların hepsini zaten süreç içerisinde herkes yaşadı ki şöyle ama. Mesela ben şu an 99.9 diyorum Trabzonspor Salah ilişkisine. Beşiktaş Salah ilişkisi de %99'du. Hani %99 iken döndü oradan. Yani Trabzonspor biraz daha öne geçti. 99.9 yaptı diye. Söyledim.
0: Çok güzel bir tabir bence.
1: 0.9 bir fark var yani. Yani bir iş nereden döndü derse, gerçekten Beşiktaş almıştı Salah.
0: Gerçekten öyle. Bütün istihbaratlar öyleydi. Hatta yani biz hakaretler işittik. Bunu daha önceden öğrendiğimiz veyahut da bunu iddia ettiğimiz ya da söylediğimiz bu durumda, sonrasında birçok çok değerli konuklarım yayında anlattı böyle böyle şöyle şöyle diye üzerine hakaretler işittik. O yüzden de yani artık transferin ne kadar dinamik bir süreç olacağını ve olduğunu da hepimiz de biliyoruz. Kemal
1: ya
0: hocam,
1: sen lütfen ne kadar edelim. Tedbirli olduğumu biliyorsun bu konularda. Seninle olan yayınlarda sen de keza tedbirlisin, çünkü bu çok kaygan bizim. Yani burada verdiğin haber bir saat içerisinde iptal olabilir. Yani futbol bu, menajer başka bir takım bulur, başka bir... Hatta bunun en yakın örneği Lazio. Şey, Burak Yılmaz anlatıyor. Çin'e gittiği hikayeyi anlatıyor. Hatırlıyor musun? Ben diyor İngiltere'den bir takımla anlaşmıştım diyor. Ayıp olmasın diye Çinlilerin tekliflerini dinlemeye gittim diyor. Otele. Diyor ki rakamı duydum diye imzayı attım diyor. Hiç diğerlerine haber bile vermedin diyor. Mesela aslında İngiltere'ye gidecekken öbür taraftan gelen teklife gidiyor vesaire. Bu gibi işler çok fazla olabiliyor futbolda. Yani para kafa karıştırıyor, menajer kafa karıştırıyor. Şey de oluyor bu sefer, hani teknik direktörü güven meselesi de var. Mesela Malinovski transferinde Trabzonspor teknik direktörü çok büyük etkisi var. Keza Marek Hamşik transferinde o dönem işte Abdullah Avcı ile direkt görüşülmesinin etkisi olmuştu. Bunu Marek Hamşik de söylemişti. Ama sen bir İngiltere Ligi uzmanısın. İngiltere Ligi'ni yakından takip ediyorsun. Bu sefer soruyu ben soracağım.
0: Lütfen.
1: Salah tüm İngiltere tarihinin en iyi 10 oyuncusundan birisi midir?
0: Kesin. Kesin. %100. Yani tartışmasız abi yani. Ben
1: 5 oyuncusundan biri midir?
0: Kesin. Bence 5 oyuncusundan da bir tanesidir.
1: 3 oyuncusundan biri midir?
0: Düşünüyorum. Yani ilk 3'ü kafamda oluşturmaya çalışıyorum. Bence ilk 3'te de vardır ama 1 değildir diyorum.
1: Bir kim?
0: Bir ya bilmiyorum, ben tabii Arsenal'li olduğum için Henry derim ama.
1: Ben de Henry derim bile ya. Evet. Ben de Henry derim. Ya
0: Arsenal'li olduğum için ama yani biraz objektif bakamadım.
1: Ama ilk 5'e kesinlikle şüphesiz
0: kesin ilk 3
1: yani.
0: Bu arada bence, bu arada. Kesin ilk 3.
1: Peki Türkiye'ye gelmiş en büyük 5 futbolcudan biri midir?
0: Şüphesiz.
1: 3.
0: 3'ü düşünüyorum. Kariyer olarak mı düşünmeliyiz bunu? Peki sayılar mı, futbol? Yani bilmiyorum, çok fazla. Çok...
1: Bu da hepsi için okey gibi şu anda bana. Hepsi de okey.
0: Ya 5 kesin, 3 çok tartışılır. Ya yani 1 değil, 1 yani bana göre Eto.
1: Ama şey tutarsız değil mi? İngiltere'nin en büyük üçünden

0: biri ise Türkiye'nin nasıl en iyi üçünden biri olmuyor?
1: Değil mi? Değil mi? Evet. O da onun tarzı doğru. Yani şu anda kendimi çekiştim. Haklısın bu arada. Evet, evet. İlk üç
0: Roberto kesim var. Roberto Carlos'u saymıyorum. Evet. Bir savunma oyuncusu olduğu için saymıyorum.
1: Saymayalım onu. Evet, bence yani,
0: o ayırıyorum. Çünkü şöyle, Roberto Carlos'a şöyle bir şey. Tüm dünya tarihinin en iyi soldakidir Roberto Carlos.
1: Kesin, kesin.
0: Ama Roberto Carlos'u çıkardığımızda Türkiye'ye gelmiş en büyük futbolcu olacak Salah. Eğer transfer gerçekleşirse.
1: Bence ikinci olur. Yani bana göre. Yani o da Durum bana göre. Bir yorumcuyum sonuçta. Yani bana göre Eto çok büyük oyuncuydu. Ben çok beğenirdim yani futbolculuğunu ve şeyini. Yani sen... Eto, evet, Salah, Drogba derim.
0: Eto'nun şöyle ama şöyle. Hı. Burada geldiği dönemsel olarak da değerlendirme yapsak diye söylüyorum. Hı,
1: o zaman evet. O zaman olabilir. Yani, o zaman bir Salah yani.
0: 41 tane maç oynadı. Dünya Kupası'nda çeyrek yaptı da geliyor.
1: Evet. Doğru, o da var.
0: Eto bu seviyede gelmemişti. Tabii evet. Ki Eto normalde yani herhalde 3-4 tane Premier Lig, La Liga, 2 tane Şampiyonlar Ligi falan vardır Eto'nun, muhtemelen tahmin ediyorum.
1: Olabilir. Belki fazlası da vardır bilmiyorum ama yani şey, yani şunu diyene de karşı çıkmam. Salah Eto'dan büyük futbolcudur diyen bir kişiye de asla karşı çıkmam yani. Sadece bir yorum yaptım yani, bana göre. Size böyle. Hani bu
0: ya sanki ben Salah Eto'dan büyükse de Beşiktaş'a gelseydi aynı kanaatteydim. Ben Trabzonspor tarafından konuşmuyorum. Salah daha büyük yani. Çünkü Salah game changer, oyunu değiştiren bir oyuncu.
1: Evet, yüzük.
0: Yani Liverpool'u şampiyon yaptı Salah yani. Çok şampiyonlar gibi şampiyon yaptı.
1: Çok farklı adam.
0: Yani. Liverpool'un yarısını Müslüman yaptı adam. Yani eskisi o kadar büyük yani.
1: %100. Abi peki bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi şöyle bir bakış açısıyla bir yorum yapmıştım. Dün olsa gerek veyahut da önceki gün bir yayında sohbet ederken Trabzonspor'un üzerinde zaten bu aralar fazla metiyeler düzüyorum. Çok Trabzonsporlu musun diyenler bile çıkacaktır artık ortaya ama. Yani şöyle bir soru soracağım. Şimdi abi Trabzonspor'da maaşlar çok böyle sistematik bir şekilde ilerliyor ve gerçekten bana göre gerçekten en iyi yönetilen kulübün de Trabzonspor olduğunu birçok kez de söyledim ama şu anda da böyle düşündüğümü bir kez daha dile getireyim ama Salah'ın gelmesi oradaki o kolej havasını bozma gibi bir risk görüyor musun? Yani çünkü çok büyük maliyetli oyuncu ve Trabzonspor bu kadar büyük maliyetlere çıkmadan aslında çok iyi rayına oturmuş bir çok güzel bir sistem takımı haline geldi. Salah'ın burada yaratabileceği bir sıkıntı görüyor musun? Merak ediyorum. Yani belki de bambaşka bir pencere açarsın.
0: Çok konuşulan bir konudur. Şimdi bunu şöyle bakalım bu olaya istersen. Wagner Pino olduğunu düşün.
1: Pino.
0: Salah'la futbol oynayacaksın. Muhammed Salah'la önlü arkalı oynayacaksın. Bak tek bir oyuncu olduğunda bahsediyorum. Salah gibi birisi 10 milyon alıyor, birisi 8 alıyor, birisi 6 alıyor, diğerleri 1 milyon alıyor senaryosundan bahsetmiyorum.
1: Tamam.
0: Sadece tek bir tane futbolcu çok yüksek alıyor senaryosundan bahsediyorum.
1: Tamam.
0: Ya tüm Arjantin, koca Arjantinli futbolcular, Depoliler, Martinezler kalecisi vesaire. Messi için her şeyi yapmayı göze alırlar. Bazen takım bir oyuncu için her şeyi yapmayı göze alır. Onun için oynamaya, mücadele etmeye göze alır. Onu önümüze geçsin, arkandan gelelim der. Ve aldığı ne paraya bakar ne başka bir şeye bakar. He. Çünkü burada Sois Bayram Muçi Salah'ın kaç para edeceğini tabii ki biliyor yani. Ne kadar maaşı alacağını biliyor. Bir de şöyle. Mesela atıyorum Pina 5 milyon alacak da ya Pina senden düşen de bunu Muhammed Salah'a verelim demedi kimse. Yani kimseden çıkmış bir para değil. Ha uzun vadede işte bir yapılanma vardı, buna zarar verir mi? Ben şampiyonluk hikayesinin evet şeyi kıymetli buluyorum tabii ki. Yani seninle sezon boyunca konuştuk, sen de bu konuda çok fazla bir fikir belirttin. Bir yapılanmaya gitmiş olması, işte bir ekonomi üretmeye çalışması vesaire, tamam. Ama şampiyonluğu oynayacaksan, UEFA Kupası'nı oynayacaksan, o son 5-6 haftalık periyoda girdiğinde 19-21 yaşındaki futbolcuların orada ayağı titrer. Orada birisinin, çocuklar sakin olun, ben Şampiyonlar Ligi finalleri gördüm.
1: Doğru.
0: Ben Premier Lig'de Chelsea deplasmanı gördüm, City deplasmanı gördüm. Şuralardan çıktık biz, buralardan çıktık. Ben Mısır'a çeyrek final yaptırdım deyip dümene geçmesi parayla da satın alınacak bir şey değil bence bu sefer.
1: Çok
0: söyleyeyim.
1: Doğru ya. Yani şimdi düşünüyorum tabii yani ki bilerek aslında tersten alınıyor. Bir soru sormaya çalıştım da yani biraz da ben de şimdi sen tabii ki konuşunca abi yani hayal etmeye başladım. Kafamda bazı şeyleri böyle şey yaptım. Abi mesela adam sabah diyelim ki idman 8'de 7'de Muhammed Salah geldi, zımba gibi idman yapıyor. Oyuncu da kendini evet. Çekidüzen de verir yani. Hakikaten doğru dediğin yani.
0: Bir de bu bütçelerin şeyi de ekleyelim. Trabzonspor büyük bir futbol şehri. Dün şehirde büyük bir şenlik havası vardı. Bugün Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü 2 Ağustos.
1: Bir kez daha kutlayalım. Evet. Lütfen hocam.
0: Aynı zamanda dün işte şeyde bir tane

0: birisi Salah editlerini kamyonetin arkasına yansıtıp gezdirdi. Belki Twitter'da da sosyal
1: medyada görmüştüm. Onu görmedim. Güzel bir şey olabilir baya. Ona bakayım yayından sonra.
0: Ama tüm bunlara rağmen insanların maça gitme konusunda bir ayaklarının geri çekmesi vardı. İşte stat çok büyüktü. Maça gidilse bile 20 bin kişi gitse bile geri işte yarısı yok gözüküyordu. Hı. Ama Muhammed Salah indirdiğin anda
1: o satılar
0: değil mi? Oluyorsun.
1: Dolar o stat.
0: Sen aynı zamanda bu

0: Osman oluyor.
1: Doğru.
0: Trabzon şimdi çocuklarla sağlam olacak artık. Ya yani bu bence paranın falan önünde bir mesele.
1: %100 abi.
0: Yani şu çok heyecan verici değil mi ya? Yani gerçekten. Trabzon'da bir camiden cuma namazı çıkışında Salah'la karşılaşma ihtimali. Abi çok inanılmaz. Heyecan verici bir ihtimal değil mi yani?
1: İnanılmaz. Yani hangi camide kılıyorsa keyfi olarak hani yolumu değiştirip evet, o camiye gidelim kılarım yani.
0: Evet yani Muhammed Salah'la cuma namazı çıkışında karşılaşma ihtimali bence müthiş bir şey ya. Trabzon şehrin içine unutulmaz bir şey ve ben bu gibi hikayelerden mutlaka çok tatlı hikayeler çıkacağını düşünürüm hep. Futbolda güzelleşti. Mesela Marekamşik'ten çok güzel hikayeler çıkardı Trabzon Spor'a. Yani şehirde Marekamşik denilen futbolcu futbol Trabzon Spor'da bıraktı. Bu çok önemli
1: çok bir olay. Çok ekstra bir bilgi yani.
0: Bu arada sonrası Napoli'nin en büyük starı, en büyük ismi futbol Trabzonspor'da bıraktı.
1: Kesin. Ya hatta bak ben çok hani bunu yayınlarda paylaşmıyordum normalde ama bir tane bu örneğe istinaden bir şey paylaşacağım. Hayatımda Mertens'le 5 dakika sohbet etme şansım oldu. Galatasaray ilk transfer olduğu gün ben bir yerde karşılaştım Mertens'le ve bir 5 dakika sohbet ettik beraber. O Napoli takımını anlattım işte. Ben çok beğeniyordum işte. Insigne, Kayon, Mertens o oyunu anlattım falan. Adam bana hamşik dedi direkt. Yani değil bizim mi? Oyun hamşik dedi. Yani o kadar adam da kendi ağzıyla evet. Bunu bana söyledi abi. Lütfen abi.
0: Mertens bu yani.
1: Mertens
0: bu
1: yani Mertens abi. Yani. Aynen öyle. Yani o yüzden başka bir adamdan bahsediyoruz. Yani Mertens çok önemli adam da
0: isimler yani. Çok özel isimler bu isimler. Bu isimler de maliyet hesabı yapmaz. Bu isimlerin gelme ihtimali varsa alınır. Bazı şeyler reddedilmez. Yani yarın Messi Türkiye'ye gelme ihtimali var. 25 milyon maaş, 50 milyon maaş. Yani bunun abi. Marka değeri var yani. Messi'nin, Ronaldo'nun, Salah'ın Türkiye'ye gelmesi Türkiye Ligi'nin marka değerini arttıracak bir hamle.
1: %100. Abi ya şey hikayesi gibi ya. Ben şeye benzetim ben.
0: Mesela.
1: Lütfen.
0: Antep'e de gelsin bu oyuncular.
1: Aynen canım.
0: O taraftan konuşuyorum.
1: Evet yani burada Trabzonspor tabii ki yani Kemal Aydın bir Trabzonspor taraftarı ama hani konu bu değil yani. Bizim burada anlatmak istediğimiz şey çok çok başka. Hocam lütfen devam edelim.
0: Yani dolayısıyla bu gibi isimlerin gelmesi Türk futbolu için de önemli bir şey. Ha keşke Türk futbolu çok farklı bir yerde olsa da İngiltere'de oynadığı paraya da bizde oynama durumu olsa. Bunu herkes keşke ister ama maalesef öyle bir durum yok.
1: Keşke.
0: Maalesef bizim birçok hatalarımız nedeniyle, ligimizde yapılan birçok yanlışlar nedeniyle marka değerimiz düştü. Birçok problemler oldu ama yapacak bir şey yok. Bizim böyle olmamız lazım yani. Bu ligin kalitesi artmamız lazım. Ya da diyeceğiz ki kimse bu transferleri yapmayacak.
1: Evet.
0: Kimse yapmasın bu transferleri. Yani Galatasaray'da 75 milyon euro Osimhen almasın. Herkes Trabzonspor gibi genç alıp parlatsın, satsın, bir bütçe oluştursun. Türkiye Ligi'de Avrupa'ya sıçrayanların ligi olsun. Herkes Porto Ajax olsun. Ben ona da okeyim.
1: Ben ama de okeyim ona bu arada. Ajax,
0: birisi Porto Ajax olmaya zorlanırken diğeri Real Madrid olabiliyorsa bu dengesizlik adaletsiz oluyor yani.
1: Bence güzel ifade ettin ya. Çok çok katılıyorum yani. Hatta
0: şimdi sen istediğin futbolcuyu alacaksın. Öbürü istediği futbolcuyu alacak. Hiç problem olmayacak. Verilen maaşla hiç problem olmayacak. X bir takım. Bu Trabzonspor değil. Antalyaspor Eto'yu alınca herkes diyecek ki o nasıl oluyor? Hayır kardeşim sen alıyorsun o da alacak. Ya da sen de almayacaksın.
1: Doğru.
0: Sen de almayacaksın. Hep beraber aynı dengede oynayacağız. Çünkü bu oyun rekabet olmayınca bir şey ifade etmez. Mesela bu yıl Anadolu takımları göreceğiz. Lige nasıl hazırlandı? Eğer fark çok açıldıysa bu da can sıkıcı. Yani ben 4 takımın arasındaki rekabet istemiyorum ki. Aradan
1: tabii
0: işte
1: ki.
0: Gittiğinde Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon, Antep'e gittiğinde korkarak gitmesi lazım.
1: Evet abi Antep'e yani dönünce 3 atıp döneceğiz diye bir zihniyetle gidilmemesi lazım. Katılırım.
0: Fikstürü önüne aldığında Başakşehir'e nasıl şimdi bir fuar iyidir yazabiliyorsun kafanda bazen.
1: Doğru. Yani
0: Kocaelispor deplasmanına da kardeşim Kocaelispor'a gidiyoruz biz ya. Bir puan iyidir. Onlar iyi takım kurdu diyebilmemiz lazım.
1: %100. Ya zaten oyun böyle gelişecek. Yani o kadar katılıyorum ki anlatamam.
0: 4 takım maç yapsın yani bir şey ifade etmez ki.
1: Evet %100 yani zaten işte Premier Ligi neden çok fazla ben mesela izliyorum ediyorum. Çünkü işte sallıyorum Everton deplasmanına gittiğin zaman o takımın kazanacağını bilmiyorsun. Hani büyük bir takımın evet. Everton deplasmanına kesin kazanacağı diye bir şey söyleyemiyorsun. O yüzden.
0: Ya Manchester City şampiyonluk veriyordu ya.
1: Değil mi?
0: Son dakikada Agüero atmasaydı Manchester City 50 yıllık şampiyonluğunu 51 yıl sonra olacaktı belki de. Olamayacaktı şampiyon yani. Attı, herkes hatırlar Agüero'nun attı o golü.
1: Tabii canım.
0: Zeko atmıştı peşinden Agüero atmıştı son dakikada.
1: 90 artı küsür hatta 3-2
0: evet,
1: CPR maçı.
0: Evet, Manchester'da şampiyonluğu beklerken falan yani bu niye oluyordu? Bu yüzden oluyordu. Mesela herkes unuttu ama mesela 3 sene önceki şampiyonluğu da Bursa Spor şampiyonluğunu herkes hatırlar. Fenerbahçe'nin son dakikada Trabzonspor'a verdiği şampiyonluğu. Herkes veya Denizli, Fenerbahçe Denizli. Bunu orada hikayeyi güzelleştiren şeylerdir bunlar.
1: Bak bir dinleyicimiz biraz seni sinirlendirmek istemiş. Arada bir cümle kuracağım, bir yerek kuracağım bu arada.

0: Sırf Fenerbahçe'yi yenmek için de Muhammed Salah alınmaz diye bir cümle kurmuş bir dinleyicimiz.
1: Yani ilk kez duymadığımız maçlar oldu ya Fenerbahçe'yi yenmek için Muhammed Salah.
0: Doğru, haklısın.
1: Ama şöyle, herkesi heyecanlandırır ya. Yani Muhammed Salah Kadıköy deplasmana çıksa Fenerbahçeliler de buna heyecanlanır. Hı-hı. Keza Muhammed Salah Fenerbahçe'ye gitseydi, Galatasaray'a gitseydi, Galatasaray da buna heyecanlanır. Bu heyecanlandıracak bir transfer.
0: Şöyledir yani. Abi, şöyle bir yorumum vardı benim. Mesela ben normal şartlarda bütün maçlarda burada sunuma geliyorum işte. Yazları zaman zaman tabii ki belli aralarda hafta sonu programları veyahut da hafta içinde zaman zaman sekiyor ama her maç işim benim. Ve dedim ki bir tane şeyde rica ederim, bir başka arkadaşım, bir meslektaşım burada benim yerime yapar. Önümü iliklerim, Salah izlemeye giderim dedim yani, gelirsin.
1: Ya izlersin Salah yani, değil mi? Şey yaparsın, heyecanlandırır ya, ne yapacak diye beklersin.
0: Abi çok başka
1: çünkü bu adamı biz izlemek için işte İngiltere Ligi'nde izliyorduk bu adamı, işte gündüz maçları oldu. Şimdi artık hayatımızın bir parçası olacak.
0: Abi evet.
1: Ne bileyim, basın açıklaması yapacak, senin basına düşecek. Çok büyük bir marka değeri. 67 milyon takipçisi var Instagram'da.
0: Gerçekten mi? O kadar var mı ya?
1: Abi evet, 67. Yanlış tamam, 67 milyon takipçisi var.
0: Doğrudur, doğrudur.
1: 60'ın üzerinde kesin de.
0: Doğrudur, çokmuş ya. Yani şu an bayağı şaşırdım.
1: İşte inanılmaz bir şey yani bu. Yani tüm Müslüman coğrafyasının en büyük ismi.
0: Doğru. Yani en tanınan ismi olabilir bu arada. Yani şu anda aktif, real, Müslüman kitleyi düşünelim. Hakikaten en meşhur ismi olabilir sana.
1: Ülke liderlerini saymazsak evet. Ülke liderlerini saymadığımız
0: onlar kenarda,
1: takdirde.
0: Onlar kenarda. Evet.
1: Onu kenara koyduğumuzda tartışmasız o zaten. Ülke liderini saymadığın takdirde.
0: Tabii ki, tabii ki, tabii ki.
1: Muhammed Salah'tan daha fazla tanınan bir Müslüman coğrafyada bir isim yok herhalde.
0: Bence yoktur yani. Yoktur. Aklıma yoktur gelmiyor. Yani. Dinleyicilerimize soralım. Dinleyicilere soralım.
1: Evet.
0: En tanınan Müslüman devlet başkanları haricinde Muhammed Salah mıdır? Dinleyicilerimize
1: de bunu düşünelim. Kim var?
0: Abi düşünüyorum. Yani Amir Khan olabilir belki, Hint. Gerçi o da Müslüman değil ki.
1: MMA'ci var bir tane.
0: Habib.
1: Ha, ama yok
0: abi, Salah'tır ya.
1: Olmaz yani. Evet, Salah'tır. Evet, bence de. Onun haricinde bakıyorum. Türkiye'de bir isim var mı yani? Yani devlet liderlerini falan saymasa Türkiye'nin de Cemil Mazlı Tarkan'ı söylersin. Haricinde kız var mı? Mesela tekrar yok yani. Yok ya, Muhammed Salah inanılmaz bir isim ya. Bunu hala farkında değil bence Türkiye'deki kimse.
0: Değil mi? daha gelmedi onun şeyi, değil mi? Yani kafası.
1: Evet, evet. Ya ben muhtemelen tarihin en acayip karşılamalarından biri olur Trabzon'da.
0: Abi Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasındaki ışık şovu çok beğenmiştim. O hani inanılmaz
1: bir şey yapabilir.
0: Abi bence ona yakın bir şey olabilir yani.
1: Şöyle, mutlaka izletiliyordur futbolcuya böyle şeyler.
0: Değil mi? Kesin.
1: Tabii yani o bağlantıyı
0: bir akıllı senden ben değiliz değil mi abi, yani kesin yapılıyordur.
1: Tabii. Şöyle Muhammed Salah olduğunu düşün. Trabzonspor'dan teklif geldi, görüşürüz falan filan. Bir YouTube'a Trabzonspor yazarsın yani, değil mi?
0: Yazarsın abi.
1: Şehri yazarsın, şehir hakkında bilgi alırsın vesaire. Bunlar
0: abi bence turist de çekersin bu arada. Yani mesela spor turizmi diye bir durum var. Adam
1: ben şöyle söyleyeyim. Acayip
0: turist de çekersin yani.
1: 1 milyon forma satıyormuş yılda Muhammed Salah kendi adına. Aileden falan Trabzon'a direkt uçuş olur. Trabzon'da da Arap turistinin ilgisini herkes biliyor. Araplar Trabzon'u çok seviyor. Nasıl İngilizler, Almanlar Antalya civarını seviyorsa Araplar da Trabzon'u çok seviyor. Çok gelip gidiyorlar. Turist olarak tabii ki. Bence bunun artı bir katkısı da olacaktır. Hani belki de bundan 6 ay sonra Türk Hava Yolları'yla Muhammed Salah'ın oynadığı bir reklam kampanyası, bir sponsorluk anlaşması, bu gibi şeylerde görebiliriz ki bu da Trabzonspor maliyetini azaltan şeyler olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu tahmin tamamen varsayım yani, bilgiye dayalı değil. Muhammed Salah kavgada yumruk sayılmaz derler ya, Muhammed Salah gibi transferlerde de para sayılmaz çok fazla, yapacak bir şey yok. Bir de şu var, tweet attım bir tane, bayağı birkaç yere de düştü. Dedim ki Trabzonspor olarak, Trabzonspor iki tane ev aldı. Olay bir Agusto. Tamam. Sonra bu aldı iki tane evi. Kentsel dönüşüm vurdu. Aha. Evlerin parası değerlendi, evleri değerlendi. Şimdi bu iki evini sattı kentsel dönüşümden sonra ve villa alıyor. Yani bunda garip bir şey yok ki.
0: Yok.
1: Daha iyi bir eve geçmek istiyor Trabzonspor. Para kazandı Trabzonspor bu yıl. Milyonlarca euro para kazandı.
0: Doğru. Ve
1: 5'e aldı adam 30'a sattı.
0: Bu konuşulma, yani bunun bence bu kadar fazla hani bu kadar program yapıyoruz ve ya ben bilerek özellikle Trabzonspor'u sürekli vurgulamaya çalışıyorum. Çünkü abi yani herkes ister istemez tabii ki İstanbul bazlı bir radyo frekansıyız ve burada yapılan yayınlarda da

0: Abi hiç hakkı teslim edilmediğini düşünüyorum. O yüzden de ben özellikle Trabzonspor'u yani sürekli aslında öne de ekstra çıkarmaya çalışıyorum.
1: Ben de Trabzonlulara da sana teşekkür ediyorum. Ben bunu çok farkındayım gerçekten. Bu adaleti sağlamaya çalıştığımda farkındayım. Bu sefer ben de biraz futbol severiz.
0: Tabii canım.
1: Bu taraftarlık değil yani Trabzonspor veya başka bir takım. Çünkü Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Konya, Antep yoksa Trabzonspor'un varlığı bir şey ifade etmiyor. Bu rekabet olması lazım.
2: %100.
1: Dolayısıyla biz bu oyunun kendisini sevenler olarak gerçekten adaletli bir şekilde bakmamız gerekir bu olaylara diye düşünüyorum.
0: Kemal Hocam. Adıma. Çok çok teşekkür ediyorum bu arada. Hakikaten süper bir bağlantı oldu. Ederim. Çok keyif aldım gerçekten. İyi ki varsın diyorum. Çok sağ ol.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Hoşça kal abi. Evet, Kemal Aydın bizlerle beraberdi. Dinleyicilerimiz çok kızmışlar. Niye sürekli konukla konuşuyorsun? Dinleyiciyi unutuyorsun diye. Haklısınız. Haklısınız. Dinleyici her zaman haklı. Öncelikle bu isyanı yapan Sabri Bey'e öncelikle sevgilerimizi iletelim. Yani demiş ki Trabzonspor nereden aslında bu parayı buluyor da Salah işine girebiliyor demiş. Trabzonspor Trabzonspor'a bence uyum sağlayamaz demiş. Tabii sorarsanız sevinirim demiş. Soramadık. O da benim hatam olsun Sabri Bey. Özür dileriz bir kere daha sizden. Şöyle demiş bakıyorum. Ya bizim o camide Salah'la karşılaşma ihtimaline göre yani birazcık alaylı bir mesajınız var. Can Bey gene neden mesaj okumuyorsunuz? Eleştiri yok, hakaret yok demişsiniz. Sevgilerimizi bir kez daha iletelim sizlere. Sabri Bey yani şöyle ben de ilk düşüncede şey düşünüyordum. Kemal ile sohbet etmeden önce Kemal Aydın'la diyordum ki kendi çapımda işte iş çok rayında işte Porto Ajax modeli tarzı yönetilen gerçekten farklı bir işi yaptığının farkında olduğumuz bir Trabzonspor'u seyrettiğimizi sürekli vurgulamaya çalışıyordum. Sonrasında ama yani Salah gibi bir adamın da böyle lakayit bir adam olmadığını da biliyoruz. Yani belli yıldız var lakayit olur. İşte efendim antrenmana gitmez. İşte vesaire vesaire diyelim. Daha uzatmayalım o konuyu. Ama Salah konusunda Salah'ın iş disiplininde yüksek bir adam olması kaynaklı olarak hani giderse sanki fena da olmaya da bilir algısına biraz gelmeye başlıyorum. Bilmiyorum ben bir tık daha Beşiktaş'a aslında daha uygun olabileceğini düşünüyorum. Kendi adıma bir futbol sever olarak. Ama anlıyorum bu arada. Eleştiriyi de anlıyorum. Sabri Bey'in düşündüğü noktayı da anlıyorum. Bu arada en ünlü Müslümanları konuşurken çok iyi bir örnek geldi. Muhammed Ali saymamız tabii ki gerekir bu arada %100. Yani Muhammed Ali'dir herhalde ya. Ama ya yani bilmiyorum. Yani kesin Muhammed Ali diyeceğim. Salah'tan daha ünlü Muhammed Ali. Ama hani birçok şey var. Frederic Kanute demiş bir dinleyicimiz. Sevilla 2008 Malili demiş. Aa iyi futbolcuydu ya. Çok iyi futbolcuydum. Kanute'yi bayağı beğenirdim ya zamanında. O takımda şeyi hatırlıyorum. İşte Palop'tu kaleci. Solda şey oynuyordu. Ya sarışın uzun saçlı unuttum adamı. Diego Capel oynuyordu. Çok güzel takımdı ya. İşte şey Ramos. Ramos orada mıydı? O yok, Dani Alves oynuyordu sağ bekte. Ramos gitmişti o zaman. Bir öncesinde Ramos vardı. Sonra Dani Alves vardı. Seydou Keita vardı ortada. Çok güzel takımdı ya. Keyifli bir Sevilla takımıydı. Keşke Sevilla'da şu anda iyi olsa ya. Bu arada hani hakikaten çok kötü yönetiliyor. Şimdi Sergio Ramos aldı bu arada kulübü. Ramos Sevilla'nın sahibi oldu. Yani çok enteresan da bir hikayedir. Bir futbolcu yani yetiştiği kulübü aslında satın almış gibi bir şey oldu. Umarım iyi olur yani. Bilmiyorum, Sevilla iyi de bir futbol şehri. Hatta gittim gördüm de futbolla alakalı değil. Hakikaten İspanya'da bulunduğum, yaşadığım yıllarda gidip orada gördüğümde gerçekten çok beğendiğim farklı bir kültürü olan güzel bir yer Sevilla. Çok sıcak ama abi yani Ağustos, Temmuz, işte Haziran gidilmez abi. Yani eğer bir imkanı olan bir yere gidecekse hani eğer Sevilla'ya gidiyorsanız diyelim abi yazın gidilmez yani. Böyle bir sıcak yok. Yani ülkemizde birçok yeri gezmişimdir. Ben görmedim böyle bir sıcak. Yani sokakta üstümü çıkarmak durumunda kaldığım zor anlar yaşadım. Şeyler yaşandı, onu da söyleyeyim. Evet, bakıyorum bir dinleyicimiz demiş ki Dembaba, Hacı, Drogba. Çok fazla aslında Süper Lig'e gelen yıldız var. Yani Salah'tan daha iyi olabilir demiş. Ya bilmiyorum, tabii ki bunlar şey sorular. Yani biraz nasıl diyeyim? Ben burada doğru bir şey söylediğimi iddia etmiyorum. Bu dinleyicinin tabii ki bambaşka fikirleri olacak. Her fikre de çok saygı duyuyoruz. Bana göre yani ben bilmiyorum, birçok kişi

0: Eto'yu bir saymaz. Yani mevkisine göre biraz değerlendirdik. Yoksa mevkisinin en iyi oyuncusu Roberto Carlos'u. Onu köşeye bıraktık. Onu köşeye koyduk ama şey. Ya ben en çok Eto'yu beğeniyordum sanki ya. Biraz hani burada yani fikrim öyle yani. Drogba mı daha büyük isimdir, Eto mudur? Mesela bu da çok iyi bir soru mesela. Salah mı daha büyük? Ya Dembaba bence burada yok bu arada. Ya Dembaba iyi futbolcuydu da hani hiç buranın adamı değil. Ama yani işte Hacı'yı saymış bir dinleyicimiz. Ya Hacı, Alex, işte bu tarz, bunlar da çok çok büyük kariyerler ama abi bilmiyorum ya. Hacı da bu arada çok net olabilir. Ama bilmiyorum ya. Bence Eto'dur ya. Ya Türkiye'deki verimi konuşmuyoruz. Onu zaten anladınız. Konu o değil. Yoksa Türkiye'deki verim konuşuyorsak Alex'le Hacı'yı konuşacağız. Yani neyi konuşacağız başka? Ama FB çeyrekte elenmişti yazmış bir dinleyicimiz. Chelsea elendiği sene. Aynen. Sevilla Endülüs şehridir. İslam medeniyetidir aynı zamanda demiş. Çok güzel bir bilgi aktarmış. Ya çok fazla hakikaten şehrin havasından onu da alıyorsunuz. Yani o Endülüs bölgesinde özellikle dolaştığınız her vakitte o İslam esintilerini her zaman alırsınız. Bambaşka bir zaten biraz da sanat diyelim. Biraz da bunları da konuşalım. Çok çok güzel yani. Hakikaten yeme içme de çok güzel ya. Ya yine yeme içme konusuna girmeyeceğim. Sonra acıkıyorum. Yayında da zorlanıyorum. Yani son yarım saatte gidip de şimdi yemek konusuna girersek dünkü gibi mahvolduk dünya. Mahvolduk yayında. Yani en son pidemide konuşuluyordu. Yani neyse hadi ben reklama gideyim, araya gideyim, biraz dinlenelim. Yani onları konuşunca çünkü iş çok kayıyor. Çok şımarabiliyoruz. Neyse biz güzel bir şekilde, normal bir şekilde yayınımızı yapalım. Bu arada bütün dinleyicilerimize çok çok teşekkür ederim. Yani tek tek isim de okuyacağım bu arada. Ondan sonra araya gidelim. Akın Bey'e teşekkürler. Şöyle bakayım. Yunus Bey'e teşekkür ediyorum. Şöyle bakıyorum. Ufuk Bey, çok çok sağ olun mesaj gönderdiğiniz için. Bir mesaj var. Ama bu mesajın yani yazan kişiyi göremediğim için ismini okuyamıyorum. Kendisine de sevgilerimizi iletelim. Hatta şu mesajı atan kişiyi de söyleyelim. Abi sırf Fenerbahçe'yi yenmek için de Muhammed Salah alınmaz diye birazcık ortalığı kızıştırma mesajını atan saygıdeğer dinleyicimize de sevgilerimizi iletelim bir kez daha. Şöyle bakıyorum. Sabri Bey'e bir kez daha teşekkür edelim. Mehmet Bey zaten bizden. Mehmet Bey'le artık ahbap olduk. O yüzden Mehmet Bey'i size de söylüyorum. Mehmet Bey Conan isimli bir dinleyicimiz de yazmış, can kardeş. Evet, programımızın da son bölümüne geldik. Son bölümde de çok değerli abimiz, çok sevdiğimiz abimiz Emre Eren bizlerle beraber. Emre abi hoş geldin.
1: Merhaba Can, iyi yayınlar diliyorum güzel kardeşim.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz abi. Tabii ki birazcık programın ilk bölümünde Galatasaray Fenerbahçe biraz serbest çağrışım gibi program oldu. Sonra Salah gündemiyle Trabzonspor üzerinden aslında bir yarım saattir yayınımızı şekillendiriyorduk ama Salah penceresine de bir Beşiktaş tarafından da Emre Eren'le bir bakmak istiyorum açıkçası. Yani şu anda çok sıcak haberler var. Yani Trabzonspor'a geldi diyebileceğimiz boyutlara ulaştı belki de bu iş ama Beşiktaş'ın şu anda herhangi gibi bir durumu var mı? Beşiktaş'a mı gelecek? Yani bir transfer çalımı hikayesi çıkacak mı buradan? Emre abi en azından bunu bir senden duymak isteriz abi.
1: Ya tabii ki bu menajer oyunlarını Türkiye'deki tüm kulüplerimiz biliyor. Orada fiyat yükseltmek için her türlü enstrümanı ortaya koymaya çalışıyorlar ama şunu söylemek istiyorum. Salah'ın eşi bir kere kesinlikle Türkiye'de Salah'ın oynamasını çok istiyor. Yani o yüzden ilk teklifi Beşiktaş vermişti hatırlayacak olursan. Sayın Başkan Serdar Adalı ve yönetimi vermiş olduğu teklifin arkasında kaldılar ve o teklifin üzerine kesinlikle bir iyileştirme düşünmediler. Trabzonspor söylemleri arkasından ben Trabzonspor yönetim kurulunun içerisinde bir arkadaşımızı aradım dün. Dedim ki böyle bir gerçeklik var mı? O da dedi ki kesinlikle böyle bir şey yok. Bizim böyle bir iddiamız yok, ilgimiz yok. Sadece görüşülmüş bir durum olabilir ama başkan tarafından. Ama Trabzonspor'un herhangi bir teklifi yok. Çünkü Trabzonspor'da hatırlayacak olursan ona şunun 2 milyon euro aldığı bir yerde 17 milyon euro alması Salah'ın biraz sıkıntı yaratabilir takım içerisindeki o huzursuzluk anlamında. Trabzonspor'da bu konuda zaten çok aidiyeti yüksek bir kulüp haline geldi. Yani önemli oyuncuları bir aile birliği içerisinde çok doğru bir oyunda ortaya koymaya çalışan bir performansları var teknik direktörleriyle birlikte. Ben çok fazla Trabzonspor tarafında olacağını düşünenlerden değilim. Onu açık ve net söyleyeyim. Yani Türkiye'de bir takım tercih edecekse Salah bence bu Beşiktaş olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Hem camianın büyüklüğüyle, tabii ki Trabzonspor camiası da çok büyük bir camiadır ama taraftar sayısına baktığınız zaman Beşiktaş'ın taraftar sayısı Trabzonspor'un taraftar sayısından çok daha fazladır Türkiye genelinde.
0: Kesinlikle.
1: O yüzden Muhammed Salah'ın böyle bir tercihte bulunmasını bekliyoruz. Tabii ki Önder Özen'in konuşmalarından sonra yani askıya aldık söylemleri vardı Salah'la ilgili ama çıkmadıkça yandan da ümit kesilmez. Ben halen Salah'ın Beşiktaş kısmına daha yakın olduğunu düşünüyorum. Tabii Beşiktaş'ta bir Salah birlikteliği yaşanırsa ki bundan sonraki dönemde de başkanın çok ısrarla ve yönetim kurulunun ve teknik direktörün ısrarla bir sörlot isteği var. Oraya bir teklifte bulunmak istiyorlar bu hafta içerisinde. 30 milyon euroluk bonservisini düşürmeye çalışıyorlar. Böyle bir ikili birliktelik olursa, yani düşünebiliyor musun? Bir tarafta Salah, bir tarafta Trossard, ön tarafta Sörloth, arkasında Orkun Köksü. Yani Beşiktaş bambaşka bir hikaye, bambaşka bir hikaye yazabilir. Ama tabii ki şunu da düşünmek lazım. Bazen takımları yaparken o egolara da dikkat etmek lazım. Yani çok büyük egolu oyuncuların birbiriyle olan uyumları nasıl olacak? Beşiktaş aidiyeti yüksek bir kulüptür. Taraftar anlamında da herkese kucak açan bir taraftar görüntüsü vardır ama hani biraz bu egoları da tatmin etmek çok kolay olur mu? O biraz bende soru işareti ama bu teknik direktör oyununa, bu ön alan baskılı oyununa karşılık verebilecek bu transferler Beşiktaş'ta çok ciddi bir etki yaratacağını düşünenlerdenim canım. Onu söyleyeyim.
0: Ya katılırım. Yani bu arada bir futbol sever olarak, yani İstanbul'da yaşayan bir futbol sever olarak ben de Salah'ın Beşiktaş'a gelmesini tercih ederim. Çünkü İzledik daha rahat bir şekilde izlemeye yani gidebilirim adamı yani. O yüzden de
1: bir... Can, yani bir maçta izlemek istersin değil mi?
0: Tabii canım. Yani, abi önümüzü ilikleriz. Önümüzü ilikleriz. Dakika skoru Berk'e rica ederiz. Derim ki yani ben bir maçtan abi idare et. Ben bir Beşiktaş tadında bir dünya gözüyle çıplak gözle Salah'ı izlemek isterim derim yani. O şekilde bir tasarrufumuz olur. Abi şunu da sormak istiyorum. Şimdi Sörloth isminden tabii ki konuşuyoruz ama Sörloth'un yani çok yüksek maaş beklentisi mi var? Yani hep böyle 15 milyon euro gibi cümleler okuyorum. Bu gerçek mi yani?
1: Maaş beklentisi yok, hayır. 8-10 bandında bir maaş beklentisi olduğunu biliyorum Sörloth'un. Yani bunu da Beşiktaş'ın karşılayabileceği imkanların olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bonservisi 30 milyon olursa, maliyeti de bir yıllık maliyeti de 8-10 arası bir rakam olursa toplamda 40 milyon euro bir maliyeti olmuş olur. O da Beşiktaş camiasını biraz sıkıntıya sokar mı? Sokar. Onu söyleyeyim. Orada bir indirime gitmek istiyorlar. İşte projeleri anlatmak istiyorlar. Teknik direktörün oynattığı oyunu anlatmak istiyorlar. Oyunun 3. bölgede oynanması Sörloth adına büyük bir avantaj olabilir. Çünkü gol yollarını da çok etkili ve çok deneyimli bir santroforun bu 3. bölge oyununa karşılık verebileceğini düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim. Tabii öncelikle projeyi doğru anlatmak lazım. Beşiktaş doğru yolda. Hatırlayacak olursan Midtjylland maçından sonra da seninle birlikte konuşmuştuk. Beşiktaş önemli oyun oynuyor ama tabii dikkat edilmesi gereken bazı nüanslar var. Bu oyunu oynamak çok kolay bir hadise değil. Yani ön alan baskısını çok doğru yapabilmek, dakikalarca yapabilmek ve maçın geneline yayabilmek ve arkasında çok değerli oyunculara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Beşiktaş'ın. Yani tamamlayıcı özellikle en az 4 tane 5 tane oyuncunun olması lazım ki o temponun bitiminde oyuncular tekrar o tempoya karşılık versinler. Kolay bir oyun değil Beşiktaş oyunu ama teknik direktörüyle birlikte bence umut saçıyor. Heyecan noktasını biraz daha yukarıya çekiyor. Beşiktaşlılar da bu konudan son derece mutlu. Ben
0: çok
1: öyle düşünüyorum.
0: Çok katılırım Emre abi. Yani açıkçası şöyle bir şey söylemek isterim. İlk Midtjylland maçında yayına girerken dedim ki ona belki hani sıkıcı bir maç mı olacak diye böyle bir yayına girdim. Bir baktım Beşiktaş cıvıl cıvıl. İkinci maça geldiğimde zaten çok heyecanlıydım. Yani o gün yayına geldiğim zaman çünkü güzel bir şey izleyeceğimi biliyordum. Yani Vincenzo Italiano'nun yarattığı bu güzel şey bizim de takdirimizi kazandı. Biz de işimizi, mesleğimizi daha keyifli bir halde yapabilmemiz sağladı diyelim. Abi Emre abi sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani Emre Eren'e göre soruyorum. Bunu iddia edilen isimler noktasında soracağım. Emre Eren'in futbol aklına ben her zaman çok güvenirim ki dinleyicilerimize bir kez daha söyleyelim. Emre Eren'e göre ideal Vincenzo Italiano oyunundaki forvet oyuncusu kimdir? Sörloth mudur? Vlahovic midir? Ve nedendir? Yani teknik becerileri, kabiliyetleri bu
2: oyuncuların tabii ki göz önünde bulundurulduğu vakitte saha içinde hangisini Beşiktaş taraftarı izlediğinde işte o Mario Gomez etkisi dediğimiz o hissiyatı alabilir veyahut da daha bile iyisini mi görebilir diye sormak isterim Emre abi sana.
1: Tabii ki Sörlot'tur. Çünkü Sörlot'a oyunu getirirseniz 18'in içinde sağdan soldan etkili bir şekilde getirirseniz Sörlot'un gol vuruşları çok değerli ve önemlidir. Bunu gördük. Atletico Madrid takımında yıllardır bunu yaşıyor izleyiciler. Ama Vlahovic oyuncusu da o da enteresan bir oyuncu. O da

0: Juventus'ta alan bulduğu zaman o alanı çok doğru değerlendirebilip o tek vuruşları çok doğru yapabilen bir santrafor görüntüsünde. Ama hani bana soracak olursan Vlahovic mi, Sörloth mu dersen Sörloth derim. Çünkü Sörloth o kapalı alanı açmaya çalışan, o dörtlü savunmanın o dengesini çok rahat bozabilen, sağdan geldiği zaman hem hava hakimiyetiyle hem tek vuruş özelliğiyle Beşiktaş'ı ön plana çıkartabilecek bir santrafor olarak görüyorum. Ama Vlahovic olursa da hayır demem, ama Sörloth'un biraz daha Beşiktaş'a gol anlamında, gol katkısı anlamında çok daha önemli işler yapabileceğini düşünüyorum. Onu söylemek istiyorum.
1: Peki Emre abi, biraz da tabii ki hep ileri attı konuştuk. İleri attı tabii ki, Trossard'ı çok fazla konuşamadık şu anda tabii ki, ama göreceğiz. Hepimiz de heyecanlıyız bu arada. Ben de bir futbol sever olarak, hatta bir Arsenalli olarak çok çok heyecanlıyım Trossard'ı Türkiye'de izleyeceğimiz için. Abi orta sahaya biraz dönmek istiyorum. Yani Orkun şu anda şu sorular her zaman ya da şunlar hep konuşuluyor. Şu anda yerli en iyi orta saha oyuncusu kesin Orkun deniyor ki katılırım bu cümleye bu arada. Ama şunu soracağım. Orkun'un yanında partneri dediğim Salih'in de yanında olabilir vesaire vesaire, ama oraya Beşiktaş'ta bir isim konuşuluyor. Yani birisi alınacağı sürekli var, ama böyle net isim kim var? Hangi profil bu oyuncu aranıyor ve Emre Eren bize tabii ki bunu açıklarsa çok çok keyifleniriz abi.
0: Kesinlikle teknik direktör bir kere Vincenzo Italiano şunu istemiyor. 6-8-10 oyununu istemiyor. Yani 1-6-2-8'li oyun istiyor. Yani Orkun da ona karşılık verebilecek bir oyuncu.
1: Kesinlikle.
0: Onun yanına çok değerli ve önemli oyuncular bakılıyor. İsim olarak net bir isim yok, ama orada hocanın istediği oyunu iki yönlü oynayabilen, yani %60 ofansif özelliği yüksek ama %40 da defansa da yardımcı olabilecek bir potansiyel oyuncusu bekleniyor Beşiktaş'ta. Bunu da ben Beşiktaş çok yakın zamanda teknik direktör ısrarıyla bu tarz bir oyuncuya yaklaşacağını

0: bunların yanına önemli bir 8 daha ilave olursa Beşiktaş'ın enteresan bir hücum gücü olacağını düşünüyorum.
1: Emre abi şunu soracağım. Aslında biraz futbol gözüyle yorumlamanı isteyeceğim bir soru bu. Böyle bir iddia yok bu arada. Bir iddia ortaya atmıyoruz. Bir varsayım üzerinden hani profili tam olarak tanımlamak açısından bu soruyu soruyorum. Bunu bir kez daha altını çizeyim. Yani orta sahada Orkun'un yanındaki ideal partnerin biraz daha Gabriel Sara gibi bir oyuncu mu olması yoksa Jetson tarzı bir oyuncu mu olması? Yani daha dripling yapan bir oyuncu mu yoksa biraz daha ayağı temiz bir oyuncu mu? Beşiktaş gitmeye çalışacak o profil için diye sormaya çalışıyorum.
0: Orada ayağı temiz bir oyuncuya gitmeye çalışacak. Çünkü Orkun sık sık cezaların işine girip orada 2'ye 1'i hazırlayıp şut atabilecek potansiyele sahip bir oyuncu. Orada ayakları çok daha temiz ama oyunu iki yönlü oynayabilecek. Yani atletik özelliği yüksek olacak. Yani Olaytan gibi olacak. Fakat ayakları çok daha temiz olacak ki Olaytan yani Beşiktaş'a oynamış olduğu iki tane maç var. Vigilant maçları. Bence maçın kahramanlarından biri. Çok değerli ve önemli. İyi bir tamamlayıcı olabilir ama zaman zaman Olaytan da forma giyecek Beşiktaş takımında. Ya bu özellikleri yüksek bir oyuncu. Ayakları çok temiz. Gabriel Sara tarzında ama oyunu atletizmi yüksek. İki yön oynayabilecek bir oyuncu bakıyor teknik direktör.
1: Savunma hattında tabii ki demin de Emre abi Şaboy'u söyledin. Leo Pereira'yı söyledin ama savunma hattındaki Beşiktaş'ın merkez stoperlerinden bahsediyorum. Yani bir sezon başladığı vakitte Agbadu ve yeni transfer mi izleyeceğiz yoksa bence Michelin maçlarında bana göre çok çok iyi gözüken Calo Emirhan ikilisi tarzında bu oyuncuların birinin yanına mı partner gelecek? Yani oradaki stoperdeki karmaşa demek istiyorum. Çünkü Agbadu gibi bir adam da var. Hep transferde iddiaları var tabii ki ortada. En temiz bilgi abi senden alırız da o stoperdeki ikiliyi biz sezon başında nasıl göreceğiz gibi öngörüyorsun en azından abi.
0: Ya bizim düşüncemiz şöyleydi. Sağ stoper Agbadu, sol stoperde Pereira ya da Çabot gibi bir oyuncuydu. Öyle bir oyuncu bekleniyordu Beşiktaş'ta. Fakat tabii Agbadu'nun hazır dönmemesi, antrenman eksiğinin olması ve Jalon'un özellikle iki maçta da müthiş bir performans sergilemesi Jalon'un bir tık daha öne çıktığını gösteriyor bize. Jalon şu anda formayı almış pozisyonda ki hoca bu kadar formdayken Jalo'yu keseceğini düşünmüyorum ben. Yani bu iki maçta da Jalo ile devam edeceğini düşünüyorum ama zaman zaman problemler yaşandığı zaman mutlaka Agbadu bu takımın ilerleyen haftalarında mutlaka Beşiktaş'ın 11'inde olacağını da düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim. Ama baktığımız zaman şimdi hakkaniyet çok önemlidir futbolda. Hakkaniyeti biraz kaçırdığınız anda oradaki bütün sirkülasyonu bozabilirsiniz. Teknik direktör bu konuda çok hassas ve bu konuya çok doğru bakmaya çalışıyor. Son iki maçta oynanan performanstan yana Jalo ile ilgili çok performansının üstüne koyduğunu düşünenlerden hoca. O yüzden Jalo ile devam edecek ama lig uzun maraton. Avrupa'da çok maç var. Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş birkaç tane maç oynayacak elemelerden sonra. Yani o yüzden Beşiktaş'ın yaklaşık 50'ye 52'ye yakın bir maç potansiyeli olacak. Avrupa Ligi dahil. Büyük bir ihtimalle de bütün oyunculara şans gelecektir. O gün o formayı çok doğru değerlendiren oyuncular devam edecektir. Ama o pozisyon anlamında hata yapan oyuncular da dinlenecektir. Bence bu değişime de açık olması lazım Beşiktaş'ın. Çünkü 3 kulvarda yarışacağını düşünmek lazım.
1: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Sevgili Can ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek
1: çok
0: üzere.
1: Çok sağ ol abi. Emre Eren bizlerle beraberdi sağ olsun. Gerçekten çok sevdiğim bir abimdir kendisi de. Sohbet etmek her zaman çok çok büyük bir keyif kendisiyle. Kırmadığı ve geldiği için bir kez daha teşekkür ederim. Bülent Bey'in bir mesajı var. Demiş ki Noah Lang'a 25'e çok diyeceksiniz ki adam gayet iyi oyuncu. Leo'ya 45 vereceksin. Bu nasıl futbol akıl diye aslında bir sitem. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bu arada ben de hakkı teslim edilmeyen oyuncuların arasında Noah Lang'ın da olduğunu düşünüyorum. Noah Lang Galatasaray kariyeri konusunda şimdi o kadar fazla aslında yıldız, süper yıldız isimler konuşuluyor ki. Yani Noah Lang'ın da ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu hiç biz konuşamaz hale geldik. Yani Noah Lang mı? Gelmesin abi falan diyecek hale geldik. Yani bilmiyorum ben şu anda Noah Lang'ın hem kenar hem merkezde 10 numara gibi bir profilde de oynayabilmesini de varsayarsam birçok takımın çok fazla istemesini bekliyordum. Yani eğer Galatasaray anlaşmayacaksa ki olabilir futbol aklı olarak tercih edilmemiş de olabilir. Abi Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin gündemine nasıl gelmiyor bu oyuncu? Bayağı şaşırıyorum ya bu konuya. Çok özel beğendiğim oyunculardan bir tanesidir. Ki Napoli'de dikiş de tutmadı adam. Yani geldi.

0: İlk ki ben onu Brüj döneminden hatırlarım. Brüj döneminde bir Şampiyonlar Ligi maçı vardı. Çok evvelinde, yani bir 4-5 sene evvelden bahsediyorum. Adamı izlediğime inanamamıştım. Yani bu ne kadar yetenekli bir adam dedim ve herhalde en iyi şey olacak, yani en iyi adamlardan bir tanesi olacak diye düşünmüştüm. O günkü gözüm bir maçla adamı aşırı yüceltmiştim. Sonra baktım hani bayağı sosyal medyada da yankı buldu, yani dış basından okudum. Sonra biraz dış basındaki insanların bu adam hakkında neler yorumladığını dinledim ki adamı Neymar'a benzetmişlerdi bu arada o dönem için. Bence hiç benzemiyor bu arada şu anda aktif oynadığı oyun Noah Lang'ın Neymar'a, ama yine de ya o dönem için bunlar bile yazıldı yani. Dış basında bunlar konuşuldu. İnsanlar bunları istişare etmeye başladılar. Daha sonrasında Türkiye'ye geleceği için çok heyecanlıydım. Çünkü Napoli'de dikiş tutmayabilirsiniz. Çünkü Napoli farklı bir iklim. Şöyle bir iklimden bahsedelim. Baskının çok çok yüksek olduğu bir ortam. Yani Türkiye'de tabii ki çok büyük baskı var. Ama Türkiye'de güven var. Türkiye güvenli bir yer abicim. Yani Napoli'de kendi futbolcusu Kvaratskhelia anlatıyor yani burada zamanında Napoli'de oynarken. Ya benim bir tane arabam vardı, spor arabam. Spor arabam çalındı. İşte F marka, İtalya'nın en meşhur araba markasının küçük modelini kullanmak durumunda kaldım ve tesislere bununla gidiyordum artık. Yani bu şekilde hareket etmek durumundaydım diye açıklamalar olan bir yerden bahsediyorsunuz. Her oyuncu her yerde dikiş tutmayabilir ki Napoli'de dikiş tutması da bir oyuncunun tabii ki belli başlı etmenlerden dolayı da bazen de mümkün olmayabiliyor. O yüzden Lang bence hakkı hiç teslim edilmeyen adamlardan bir tanesi. Bayağı da beğendiğim bir isim olduğunu söyleyeyim. Ali Berkol yazmıştı. Ali Berkol da çok sevdiğim bir arkadaşım. Hatta beraber Türkiye Paraguay maçında Amerika'da kendisiyle beraberdik. Buradan Ali'ye de selam olsun. İşte arada bir sohbet ediyorduk. Abi güzel konuşuyorsun, iyi konuşuyorsun da yani bir Barış'a gelen transfer teklifleri hakkında lütfen kendi yorumummuş gibi benim yorumumu yapar mısın dedi. Yaparım abi dedim ben de. Ama dedim hani programda konuk alacağımız ya da konunun olduğu sırada bunu yapamam dedim. Tamam dedi falan. Neyse bu da benim sohbetim olsun onunla. Ali'ye dedim ki, Ali dedi ki bana, işte Galatasaray taraftarı Ali bu arada, çok koyu bir Galatasaray taraftarı. Barış Alper'in satılması teklif dahil edilemez dedi. Bunu da tabii ki yayının son bölümünde iletmek durumunda kaldım. Sevgili dostuma biraz iltimas geçtim. Çünkü bak bir dinleyicimiz daha yazmış onun da mesajına. Hemen dönelim. Yunus Bey'e sevgilerimizi iletelim hatta. Orkun konusunda bizim sosyal medya yorumcuları komedi demiş. Türkiye'de en iyi yerli orta saha deniliyor. Orkun'dan başka yerli orta saha yok gitmiş. Doğru, doğru. Güzel, güzel. Ama işte birazcık da o cümleyi kurarken işte bazı şeylerden yararlanıyoruz işte. Aslında cümle yanlış değil ama örnek doğru. Yerli orta saha var tabii de Orkun kadar yok yani. Ama anladım ben demek istediğiniz şey. Yani dört büyüklerde orta saha hepsi yabancı oynuyor abi, doğru. Bilmiyorum ya, ben Orkun'u bayağı beğeniyorum. Yani aktif en formda Türk oyuncu da olabilir Orkun. Şu anda yani inanılmaz başladı ve geçtiğimiz sezon Aralık ayından sonra yani 2026'nın en formda yerli futbolcusu Orkun cümlesini kurabilirim. Daha hani olayı büyüteyim. Ya Aralık ayına kadar tabii ki istatistikler birazcık da oyuncuyu da etkiliyordu. Hatta kendi açıklaması var yani. Şeytanın bacağını kırmak istiyorum diyor adam yani. Ve yani bir attı, bir açıldı ve öyle gitti. Yani sadece gol asiste geçtim. Yani oyun içinde Orkun iyi bir karakter. Ve size sonuç olarak öndeki 3 tane oyuncunun arkasında gerçekten tabelada yapabilmesiyle ayak meziyetlerinin iyi olmasıyla da hele hele böyle bir kural da varken bence bayağı değerli parça haline geldi Orkun Kökçü. Başarılarının da devamını dileyelim. Hatta ve hatta şunu da ekleyelim. Sayın Montella'ya buradan sevgilerimi iletmek isterim. Ben çok severim bu arada. Çok da desteklediğim bir teknik adamdır bu arada. Bunu da söyleyeyim. Bütün başarısızlığa rağmen kendisini çok çok desteklediğimi de bir kez daha vurgulamak isterim. Hocam biraz daha Orkun'u. Biraz daha Orkun'u oynatalım. Hoş olur gibi geliyor ya. Hoş olur. Bak Yunus Akgün'ü de biraz daha fazla kullanalım. Bana göre bu tabii ki. Tabii ben teknik direktör değilim. Ne haddime. Ama bilmiyorum. Ben bir taraftar olarak yani kendime göre de yorumlarım bunlar. Orkun'la Yunus'u biraz daha fazla görmek istiyorum milli takımda. Daha büyük rollerde görmek istiyorum demek istiyorum. Peki çok konuştuk, çok gevezelik yaptık. Tabii ki bütün dinleyicilerimize sevgilerimizi iletelim her şeyden önce. Tüm konuklarımıza da teşekkür edelim. Yani ilk bir saatte aslında böyle celalli bir şekilde programa girmiştim. İçimdekilerin hepsini attım size. Hepsini anlattım. Yani biraz taraftar eleştirisi yapmak istedim. Çünkü her şeyi eleştiriyoruz ya, biraz da taraftar eleştirelim istedim. Yani taraftarlar tabii ki herkesi katarak söylemiyorum ama taraftarlar takımına yarar sağlamalıdır demek istiyorum. Yani aslında buradaki, oradaki tüm eleştirim, oradaki tüm yükselişlerimin sebebi de taraftar takımına yarar sağlamalıdır düşüncemden dolayı olduğunu da söyleyeyim. Bana katlandığınız için çok çok teşekkür ediyorum bu arada. Çok sağ olun. Gerçekten çok çok da lafı uzattım. Neyse zaten mutlaka yani ilerleyen saatlerde de görüşürüz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi? Dici Futbol'dan herkese merhaba. Kim ne dedi ile karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi futbol gündemine dair öne çıkan başlıkları konuşacağız. Bu haftaki konuğum İbrahim Yavuz. İbrahim hoş geldin.
4: Hoş bulduk Anila.
3: Nasılsın?
4: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
3: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ben soracağım, sen cevaplayacaksın. İlk sorumla başlıyorum. Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım bir santrafor transferinin bitmek üzere olduğunu açıkladı. Elde Vedat ve Şerif'in olduğunu hesaba katarsak Fenerbahçe'nin nasıl bir golcüye ihtiyacı var?
4: Şöyle, şimdi Şerif'i katarsak diyoruz ama Şerif'le ilgili teknik direktörün söylediklerini unutmayalım. Yani maliyetin çok yüksek olduğunu söyledi oyuncuyla ilgili. Yani aslında oyuncunun gelişimine pek talip olmadı. Şimdi bir teknik direktör bu tarz bir oyuncunun gelişimine talip olmuyorsa onun üzerinden bir şey anlatmak çok sağlıklı olmaz. Yani elinde Vedat Muriç var. Vedat Muriç'le beraber net bir santrafora ihtiyacım var ama burada tabii kural çok belirleyici olacak. Çok fazla yabancı oyuncu var Fenerbahçe'nin elinde. Ben olsam, şimdi tabii ki gönül ister ki her pozisyonu alabildiğin kadar fazla al. Yani taraftarlar sever o durumu ama orada bir antrenman yapılacağı için antrenman sayısı da çok belirleyici olur. Yani iki opsiyonu oynayabilen oyuncu Fenerbahçe için değerlidir. Leo ismi konuşuluyor. Forvet de oynayabilir, kanat da oynayabilir. Bu planlama gayet sağlıklı gözüküyor ama Girasiye'de kimsenin itirazı olmaz. Ama şunu unutmasın Fenerbahçeliler. Elde şu an sağlıklı sadece, ben onu teknik direktör söyleminden dolayı yorumluyorum. Vedat Muriç var. Bir tane santraforu var Fenerbahçe'nin şu an net gözüken. Burada önemli olan hem kanat hem forvet oynayan oyuncuyla da bu problemi çözebilirler. Sanki burada en yakın aday ve en sağlıklı aday Leo gözüküyor.
3: Leo ile devam ediyorum. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe Milan'dan Leo'yu almak için adeta yarışıyor. Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ı yollayarak bu transferi yapmak istediği biliniyor. Sence bu oyuncuya en çok hangi takımın ihtiyacı var?
4: Sanki Fenerbahçe'nin biraz daha fazla ihtiyacı var. Çünkü Galatasaray'da Osimhen aslında net bir şekilde sezonun bütününde o problemi, yani ekstra bir sakatlık sorunu yaşamazsa hele hele Süper Lig'de çok rahat halledebilir diye düşünüyorum ama Fenerbahçe için benzer yorum yapmam. Yani sadece Vedat Nur için planlamada net santrafor olacağı bir oyun Fenerbahçe'nin işini görmez diye düşünüyorum. O yüzden Leo sanki Fenerbahçe'nin daha fazla işine yarar.
3: Peki alamazsa Fenerbahçe?
4: Ya alamazsa net bir oyuncu alacak Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe'nin...
3: Galatasaray alır mı sence?
4: Yani alır diye duydum. Hatta ben dün katıldığım bir yayında onların büyük ihtimalle, yani Barış Alper'in gittiğini, Leo'nun da yüksek ihtimal Galatasaray'a geleceğini söylediler. Yani o camiaya yakın isimlerden duyduğum.
3: Peki. Şimdi Asensio konusuna gelelim. Fenerbahçe'de Asensio konusu en sıcak gündem maddelerinden biri. İsmail Hoca'nın pres gücü yüksek üçlü orta sahayla oynamak istediği biliniyor. Sence İsmail Hoca Asensio'yu nasıl kullanmalı?
4: Şöyle, şimdi eldeki oyuncu üzerine planlama yaparsın. Şimdi elinde Guendouzi, Kante, Asensio var değil mi? Üçlü orta saha oynayacaksan. Şimdi onların fiziksel durumuna göre, teknik, taktik kapasitelerine göre bir planlama yapmak zorundasın. Yani İsmail yüksekte oynayacağın oyunu Asensio ile oynayamazsın ya da Kante ile oynayamazsın. Bence önce teknik direktör eldeki oyunculara göre plan yapmak zorunda. Şimdi biz de çok fazla alışıyoruz. Bir ezber vardır. Önde basan oyun oynayacağız. Ya oynayacaksın da kimle oynayacaksın şimdi? Elindeki oyuncu belirleyici olacak. İşte geçtiğimiz sezonlarda Dzeko vardı, Tadic var değil mi? Dzeko, Tadic tarzı oyuncularla öyle önde coşkulu baskı oyunu oynayamazsın. Onlarla biraz daha 3. bölgede statik topa sahip olan zengin hücum organizasyonlarını oynayabilirsin. Şimdi Fenerbahçe'de Asensio diye bir oyuncu var. İşte Asensio aslında fiziksel anlamda anlamda bence bu içinde bulunduğu durumdan bir tık daha iyi olabilir. Yani çünkü sezon başı henüz kampı tamamlanmadı. Yani bir takımın fiziksel anlamda sezona oyuncuların hazır girebilmesi için minimum 6 haftaya ihtiyacı var. Daha oyuncular 5. haftalarını dolduruyorlar. Yani fiziksel gelişim devam ediyor. Asensio bugün içinde bulunduğu durumdan daha iyi olacağını ben öngörüyorum. Ve belirleyici olan da o olacak. Yani elinde Asensio varsa hiç macera aramaya gerek yok. Onu fiziksel olarak bir tık daha iyi hale getireceksin ve onun 3. bölgede oynayacağı oyunlara göre bir hücum organizasyonu ayarlayacaksın. Şimdi Fenerbahçe'nin orta saha organizasyonuna baktığında Guendouzi, Kante, Asensio korkunç bir zenginlik yani. Elinde bu seviyede oyuncular varsa artık hiç bunlarla kavga etmene gerek yok. Bunların üzerine bir oyun inşa etmek zorundasın.
3: Asensio'nun farkını soracağım. Fenerbahçe için neden bu kadar önemli?
4: Çünkü hücum organizasyonlarında hem asist özelliğiyle hem de skor özelliğiyle oradaki oyuncuların oyuna değer katmaları çok önemli. Bir de bunu en üst seviyelerde deneyimlemiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani kariyerine baktığında bunu en üst seviyelerde ve çok kaliteli bir şekilde halletmiş bir oyuncudan bahsediyorsun. O yüzden sen artık bununla senin hücum organizasyonlarına katacağın zenginlikle ilgilenmen lazım. Ona göre oyunu inşa etmen lazım yani.
3: Onun ne yapması artık, lazım?
4: Onun artık koşu mesafeleriyle uğraşma yani. Şu an Fenerbahçe'nin bence İsmail Kartal'ın temel sorunu o. Şimdi fiziksel olarak hazır değil diyor. Niye göre hazır değil? %70 neyle ölçüyorsun o %70'i, %30'u? Yok ki böyle bir şey. İşte zamandır burada belirleyici olan. Oyuncu fiziksel olarak evet tam anlamıyla hazır değil ama şu an kimse tam anlamıyla hazır değil. Çünkü hala hazırlık dönemi devam ediyor bir takım için ve bitmeyecek o. Planlama ona göre yapılıyor.
3: Belki antrenmanda diğerlerine göre daha fazla bir eksiğini görmüştür. O yüzden...
4: Vardır %100 çünkü onun oyuncu özellikleri farklı. Yani ondan çok koşan, çok mücadele eden bir oyun bekleme. Zaten bilimsel olarak da öyledir ya, bir oyuncu çok fazla koştuğunda ister istemez daha az koşan oyuncu daha zinde olur, daha sağlıklı olur. Eski oyunları hatırlayalım. Orada 10 numara pozisyondaki oyuncular daha az koşarlardı koşu mesafesi olarak. Niye? Daha diri olurlardı. Onlar teknik anlamda bitiricilik tarafta ön plana çıkardı. İşte sen de ona göre oyunu inşa edeceksin.
3: Kerem'de bir tutma diyorsun.
4: Yani. Yok yani şimdi. Kerem'in fiziksel durumuyla, İsmail Yüksek'in fiziksel durumuyla Asensio'yu bir tutma. Onlar hiçbir zaman o seviyeye getiremezsin zaten. Asensio'yu da o seviyeye getiremezsin. Hoş o seviyede olsa zaten Asensio'yu sen buralara getiremezsin. Şimdi sende böyle bir oyuncu var. Sen onun becerisinden faydalan.
3: Şimdi Fenerbahçe'nin son divan kurulu toplantısında borcu yaklaşık 30 milyar TL olarak açıklandı. Bu borç kalemindeki en büyük gider kalemi futbolcu transferleri. Bu denli büyük harcamaya rağmen yıllardır şampiyonluğun gelmemesi anormal değil mi? Sen ne düşünüyorsun?
4: Yani gelmezse hele uluslararası organizasyonda olmazsan bu sürdürülebilir bir ekonomi değil. Bu başına iş açar bir yerden sonra yani.
3: Temel sorunu merak ediyorum aslında.
4: Temel sorun bizim en sevdiğimiz transfer dönemi. Plansız transferler. Baksana kaç tane oyuncu gelmiş gitmiş. Adını unuttuğumuz oyuncular var ki bu tek başına Fenerbahçe'nin de sorunu değil. Galatasaray'ın da sorunu var. Galatasaray'ın avantajı şu Fenerbahçe'ye göre. Şampiyonlar Ligi'ne geliyor. Gelir gider dengesi konusunda ya onların Fenerbahçe'ye göre fazla kazancı var. Senin de burada işte forma satışı, stat geliri, Şampiyonlar Ligi geliri. Oralarda olmak zorundasın. İşte bu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi öneleme maçları aslında çok değerli. Gitmen lazım oralara. Eskisi gibi de değil aslında. Gidebilirsin. Geçen sene de gidebilirdin Benfica maçında. İsmi gözünde çok büyüttün ama iki oyun oynanan oyunun bütününe baktığında sonra üzüldün. Lan biz halledebilirmişiz aslında bunu dedin. O yüzden bu sene de Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için elinden gelen her şeyi yapman lazım. Şey değil yani. Ya oraya gidemezsek değil. Bu ekonomi ancak öyle kurtulur. O da sürdürülebilir hale getirebilmen için sürekli oralarda olman lazım. Tabii tek başına Fenerbahçe değil. Bütün takımlarımız için geçerli. Bu transfer çılgınlığı çok sağlıklı bir durum değil. Burada birileri dur diyecek ona. Aslında teknik direktörlerin varlığı burada çok kıymetli. İşte İsmail Hoca üzerinden örnek vereyim. Geçtiğimiz dönem, bir önceki dönem çalıştığında bir stoper eksiği vardı Fenerbahçe'nin. Bonucci'yi aldı Fenerbahçe. Aslında hemen hemen herkes biliyordu. Toplasan en fazla 5-6 maç ihtiyacım vardı Bonucci'ye. Elinde Yusuf Akçiçek de vardı. Yusuf Akçiçek'i geliştirmek yerine ben Bonucci ile 5 maç oynayayım dedi. Tuttu Bonucci'ye emekli maaşı ikram ettiler. Şimdi teknik direktör orada itiraz edecek. Bizim oraya harcayacak paraya ihtiyacımız yok. Biz Yusuf'un geleceğine talip oluruz. Yusuf'u geliştiririz. Bonucci'ye vereceğimiz paranın fazlasını Yusuf'u oraya göndererek kazanırız. Yani düşüncenin bu olması lazım. Ancak ülke futbolunu, ekonomiyi bu düşünce kurtarır.
3: Peki sence 30 milyar TL borç azalır mı, artar mı? Şu anki gidişattan ne görüyorsun?
4: Artar, azalamaz. Yani Allah. Azalabilmesi için oyuncu satışı olması lazım. Var mı Fenerbahçe'nin şu an eldeki oyunculardan para kazanabileceği oyuncu? Yok ki. Şimdi Kante'den ne kazanacaksın? Asensio'dan ne kazanacaksın? Talişka'dan ne kazanacaksın? Baksana elindeki yüklere. Nene'den ne kazanacaksın? Dünya yatırım yapmışsın. Şerif'ten ne kazanacaksın? O yüzden bunları da yine bu işin uzmanlarına teslim olarak yapacaksın yani. Biri sana nene için 18 milyon euro dediğinde git o işin uzmanına sor yani. Bir tane teknik bilgisi olan, bu lisansa sahip olan bir kişi nene ile ilgili sana 18 milyon okey demez ya da Şerif ile ilgili. Yani yine başa dönelim. Bu işin teknik ve idari anlamda donanım olmayan insanların işin içinde olmaması, hele hele bu bütçeleri yönetmemesi gerekiyor. Teknik anlamda bu işin uzmanlarına teslim olacaksın.
3: Yanlış yönetildiğini söylüyorsun aslında.
4: %100 yanlış yönetiliyor yani. Bu çıkamazsın işin içinden. Hele hele bu kadar kurun öngörülemediği bir ortamda nasıl düzelteceksin onu?
3: Şimdi Galatasaray Başkanı Dursun Özbey son divan kurulunda deniyor ki Fenerbahçe transfer yapıyor, biz neden yapamıyoruz deniliyor. O da isyan ediyor. Özbek de şöyle söylüyor, ben Fenerbahçe'ye göre transfer yapmak zorunda mıyım diyor. Sen bu konuda ne dersin? Galatasaray Fenerbahçe'ye bakarak mı transfer yapmalı?
4: Yapmaması lazım ama bugüne kadar da o işi halletmesi lazım. Eyvallah, onu kabul ediyoruz da ama sen Fenerbahçe'ye göre korkunç avantajlısın. Yani son 4 senenin şampiyonusun. Aynı teknik direktörle çalışıyorsun. 7-8 oyuncuyla hala tekrarım var ilk 11'den ve geçtiğimiz sezon biterken senin zaten alternatif bir santrafor dediğin pozisyon, orta saha, stoper neyse hepsini biliyordun. Şimdi bu kadar süre bir şey yapamıyorsan müsaade et de o insanlar o eleştiri yapsınlar. Gayet de haklılar. Hatta devamında daha problemli bir şey söylüyor başkan. Diyor ki biz geçtiğimiz dönemler Eylül ayında Osimhen'i aldık. Eylül ayında Uğurcan'ı aldık. Eylül ayında Icardi'yi aldık. O zaman başarılı olduk diye. Yanlış planlama yapmışsın. Ya başarılı olduğun diye şimdi onu doğru planlama olarak mı anlatacaksın? Senin dediğin gibi olsun. Aldın Eylül ayında Bruno ya da Leo, kimse aldın. Leslie zaten şu an büyük hayal kırıklığı. İki tane daha hayal kırıklığı yaşarsan geçmiş olsun. 13. aldım dedi ya başkan Galatasaray'a o divan toplantısında. Tekrar 13. bırakırsın Galatasaray'ı. O kadar kısa sürede darmadağın olur yani. Çünkü böyledir bu iş Türkiye'de.
3: Ama Fenerbahçe ile yarışıyor ya. Sonuç olarak başarılı oluyor. Bunun da biraz özgüveni var gibi bu açıklamada.
4: Şampiyon oluyor. Yani bizde bütün ilgilenilen şey o ya. Normalde senin biraz önce Fenerbahçe ile ilgili söylediğin şey bu kadar borcun olması, bu kadar oyuncuda karar değiştirme ya da transferde bu kadar yapılan yanlışların benzer sorunu Galatasaray'da yaşıyor. Bak iki tane, üç tane isim girsin. Galatasaraylılar 4 sene önce ya adım gibi eminim şey derler ya, bu gerçekten buraya geldi mi derler yani. Bak o kadar fazla Galatasaray'da ve en doğru yaptığı gibi gözüken kulüp de o kadar oyuncu da yanılmış, bir şey değişmemiş yani.
3: Şimdi Kante'den biraz bahsetmiştin, onu biraz açmanı isteyeceğim. Uzun zamandır Kante'nin durumu ve sözleşmesi eski yöneticiler ve Başkan Aziz Yıldırım tarafından kamuoyu önünde sert bir şekilde tartışılıyor. Sen de eski bir futbolcu olduğun için kendini Kante'nin yerine koyarak düşünmeni istiyorum. Ne hissederdin? Sence Kante motivasyonu sorunu yaşayabilir mi? Motivasyon
4: Kante gibi,
3: sorunu.
4: Kante gibi düşünme şansım yok. O çok ekstra deneyimde olan bir oyuncu olduğu için hani oralara, o düşünceye yaklaşma şansım yok. Onun umurunda olmaz ama onu net biliyorum yani. Umurunda olmaz. Zaten belli bir kariyeri deneyimlemiş, belli bir yaşa gelmiş oyuncu. Buraya gelirken aslında temel düşüncesi de sözleşmesine baktığında zaten anlarsın bunu.
3: Sadece para mı diyorsun?
4: Sadece para değil asla, ama geliş sebebi ekonomi olan bir oyuncu. Senin ilgilenmez ki bu rakam fazla dedin, az dedin, gitsin dedin, gelsin dedin. Onu hiç ilgilendirmez. O aynı ekonomiyi bir yerde bulursa zaten devam eder o planlamasına. Hiç gerek yok ama. Hiç gerek yok. Senin Kante ile eski bir idareci olarak o parayı biz alırız veririz demen. Yine aynı şekilde şimdi Kante ile ilgili verelim o parayı gitsin demene. Oyuncu etkilenmez. Ondan yana bir sorun yok ama böyle kulüp idare edilmez yani. Yani geçmiş yönetimin aslında transfer planlamasındaki yapmış olduğu hata devam ediyor. Ya yapmışım bir sürü hata değil mi? Ya mahcup olur insan. Mesela ben Saadettin Saran ekibi olsam, orada idareci olsam ilk arkama yaslanırım. Derim ki ya biraz mahcup olalım çünkü bir hayli transfer konusunda hata yaptık. Ciddi de bir ekonomik yük bıraktık. Bak en pahalı dediğimiz oyuncu, yani geleceğe yatırım yaptığımız oyuncu, bugün sahaya dahi gönderemediğimiz oyuncu. Arkamıza yaslanalım. Yani 35 yaşına gelmiş oyuncuya bu sözleşmeyi yapmışız. Genç diye getirdiğimiz oyuncu planlamanın çok altında kalmış. Mahcup olalım, oturalım artık, daha yok onu ver ben buraya götürürüm demenin alemi yok yani.
3: İbrahim, aslında hassas bir noktadan bahsettin. Dedin ki bu seviyedeki bir oyuncu için çok da bağlamaz bu durum.
4: Evet.
3: Futbolcular o seviyeye geldiğinde artık aidiyet duygusunu mu kaybediyor?
4: Profesyoneller bir de ya bu bahsettiğin oyuncu bir de farklı da bir oyuncu yani. Hani benim ya bugüne kadarki kariyerine baktığımda hep şöyle diyordum. Yani aslında bize çok şey öğretebilir. Yani iş ahlakı konusunda bize çok şey öğretebilecek oyuncu. Bak geldiği günden beri ben statta da canlı izleme fırsatı buldum. Rakiple ilgilenmez, takım arkadaşıyla ilgilenmez, kimseyle sorun yaşamaz, hakemle sorun yaşamaz.
3: Biraz utangaç da deniliyor ya.
4: O belki profesyonel. Ya bizde öyle çünkü bizde o seviyede Türk bir oyuncu her tarafa saldırdığı için yani her tarafa saldırdı hakeme problemi hakem de arar değil mi? Arkadaşını da arar, başkan
5: teknik
4: da arar.
5: Direktörle kavga teknik edebilir.
4: Direktörle kavga etsin. Sen o profilden buradan sağlıklı bir davranış görünce diyorsun ki muhtemelen utangaçtır diyorsun.
5: Biraz öyle var ama yani.
4: Ama değil ama ya o profesyonel ilgilenmez. O hayata başka bakıyor çünkü. Yani ondan öğreneceği aslında ülkenin çok şeyi var ama biz başka şeylerle uğraşıyoruz. Yani antrenman sayısı sına bak antrenman kaçırmaz. Maç sayısına bak ne varsa %100'ünü verir kimseyle bulaşmaz. Hı hı. Aslında ülkenin davranış olarak ihtiyacı olan bu tarz oyuncular. Bu üst seviyede yani kariyerine baktığın zaman da çok üst düzey seviyede oynamış bir oyuncu davranışı ve gayet sağlıklı. Bence işin o tarafından bakarsak bize faydası olur Kante'nin yani.
5: Yani o oynatılmasa da motivasyonu düşmeyecek. Oynatıldığı zamanda da aynı motivasyonla çıkabiliyor mu?
4: %100. Yani o öyle bir oyuncu. Yani sen

0: Ante'yi yarın desen ki ben oynatmayacağım, seni planlamamda yok, sana bir antrenman planı, hiç ilgilenmez. Gider antrenmanını yapar ve o antrenmanda en iyi yapar bak. Altyapıya da göndersen orada en iyi antrenman yapar. Çünkü bugüne kadarki oyuncunun davranışı bu. Kimi getirdiğini de bilmen lazım. Senin temel sorunlarından biri. Buraya getirdiğin adamı da bilmiyorsun kim
1: İbrahim,
0: olduğunu.
1: neden bu kadar tartışılıyor o zaman Kante
0: Maliyet
1: mevzusu?
0: çok yüksek. 35 yaşında oyuncuya vereceğin bu maliyetin karşılığı yok. İnsanların itirazı o. Haklı mı? Haklı. Yapılmaz böyle planlama
1: Ama
0: yani.
1: söylemlerinden de sanki bu kadar yüksek olan bir futbolcuya da bu da verilir gibi geliyor
0: Bu
1: aslında.
0: yaşta oyuncuya verilmemesi lazım. Yoksa oyuncu... Ben tabii şöyle bakarım yani. Ben olsam hiç ilgilenmem. Vermişim ya o parayı. Verdiğim var, ben bakarım ondan ne kazanabilirim yani. Oyunculuk olarak da, insani olarak, değil mi? Ben onunla ilgilenirim. Çünkü yine başa gelelim, aslında söylediğin şey. Bu işin kimseye faydası yok. Fenerbahçe'ye hiç faydası yok. Kante'nin umurunda olmaz yani. Sizin bu aranızda yaptığınız kavgayla da hiç ilgilendirmez yani onu. Siz vermişsiniz parayı. Ben o yüzden İsmail Kartal'a sezon başı itiraz etmiştim. Ya Şerif gelmiş ya. Vermişsin 22 milyon euroyu. Sen teknik direktör olarak şu ifadeyi kullanamazsın. Bonservisi fazla. Ne olacak? Yani bonservisi az olsaydı geliştirecek miydin oyuncuyu? Sana ne onun bonservisinden? Sen teknik direktörsün. Yönetime şu raporu verirsin. Bu oyuncu gelişmez. Bu oyuncu gelişir. Teknik direktör davranışı bu. Ama sen maalesef işin aslında en sağlıklı anlatması gereken tarafı teknik direktör olarak bu dili kullanırsan, yukarıda ben teknik anlamda donanım olmayan insanların bu ifadelerine çok şaşırmıyorum açıkçası.
1: Ben şöyle düşünüyorum. Fenerbahçe uzun zamandır şampiyonluğu göremediği için gelen futbolcunun da biraz o aidiyet duygusunu yaşaması lazım ki bize birazcık daha verimli olabilsin diye. Sanki ben zaten geldiği günden beri onu hissedemiyorum ama tabii sen çok daha iyi bilirsin. İyi bir futbolcu diyorsun. Mesela evet, uyumlu dedin. Uyumsuz olan insanlarla yollarını da ayırdı bu zamana kadar Fenerbahçe ama Kante'den o verim alınabilecek mi?
0: Oyun belirler. O Kante'nin tek başına halledebileceği bir sorun değil ki. Yine bizdeki yanlış anlatı. Bu kadar bonservis veriyorsak, bu kadar iyi kulüplerde oynarsa gelir bizi alır götüremez yani. Senin oyunun belirler. Oyunun ne kadar güçlüyse bu tarz oyuncular o oyunu alır başka bir seviyeye götürür. Ama tek başına bir şey yapamaz yani. Kante'nin varlığı oyunla doğru orantılıdır. Bir de bu aidiyet dediğin hadise de şöyledir. Takımlarda dikkat et, aile olduk derler mesela. Hep aile üzerinden bir şey anlatırlar yani. Bir aile olmak o kadar kolay mı yani? 3 tane 5 tane maçta 3-5 ayda aile mi olunur yani? İşte o skorlarla doğru orantılı gider. Bak Galatasaray iyi gittiği için hep oyuncular arasında iletişim iyidir. Öyledir. Şimdi bir yerde işler iyi gidiyorsa, bir iş yerinde herkes mutluysa, parasını da alıyorsa hiçbir sorun yok. Ama işler kötü gittiğinde, şimdi Fenerbahçe'de ben nasıl mutluluk üzerine bir şey anlatayım? Sürekli şampiyonluk vaadiyle yola çıkıp başarısız olan bir camia var. Bu tarafta başarılı. Yani belirleyici olan skorlar olacak yani.
1: Ama
0: Oyuncuların
1: gelen çoğu
0: davranışında olacak.
1: futbolcuda da bunu duyuyoruz. İşte Vedat'ta, Greenwood'da. Biz de bir şampiyon olmak istiyoruz. Bu şampiyonlukta da bir katkımız olsun istiyoruz.
0: Ama olmuyor, yetmiyor yani.
1: Olur ya, öyle deme.
0: Ha, olması gerekiyor. Bu isimleri zaten bir araya getiriyorsan hani beklentim bu. Ama Fenerbahçe'nin temel sorunu şu. Bana göre bireysel anlamda oyuncu yeteneğinden bahsediyorum. Fiziksel tarafı bir yere bırakıyorum. Fenerbahçe tarihinin en iyi, en kaliteli oyuncuların bir arada olduğu organizasyon diyebilirim. Artık İsmail
1: Bu
0: Kartal'ın
1: sene mi?
0: bu sene. İsmail Kartal'ın artık bu kadro ile ilgili yok fiziksel olarak hazırlık bekleyeceğiz, yok en iyiler bir arada oynama değil.
1: Top
0: Ben
1: artık
0: anlamadım.
1: İsmail Kartal'la
0: Yani bunu
1: diyorsun.
0: alacaksın, en üst seviyeye çıkartacaksın. Daha iyi oyuncular sana verilmez yani. Olmaz yani. Hani herkese nasip olmaz böyle
1: Şu an
0: oyuncularla
1: bayağı iyi.
0: çalışmak.
1: Aynen. Eklemek istediklerim varsa dinlerim İbrahim.
0: Başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Kim ne dedi de her hafta olduğu gibi futbol gündemine dair öne çıkan başlıkları İbrahim Yavuz'la beraber değerlendirdik. Bir sonraki Kim Ne Dedi'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
0: Ha,
5: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekansındasınız tabii ki. Ben Can Genç, malumunuz hafta sonları zaman zaman sizlerin karşısına çıkıyorum. Sizlere tabii ki birçok içeriğimiz oluyor ama genelde Süper Lig endeksli yayınlar yapmaya gayret ediyorum ki bugün de bu saat diliminde açıkçası sizlere eşlik edeceğim. Tabii ki birçok konumuz var, birçok

gündemimiz var. Gündem aşırı yoğun. Sayın Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı vardı ki Aziz Yıldırım'ın basın toplantısını tabii ki sizlere hem tekrar yayınlarımızda dinlettik hem de dinletmeye de devam ediyoruz haliyle. Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları hakikaten epey bir sosyal medyada da yankı uyandırdı. Başkanın en önemli söylediği şey de biz bu sene şampiyon olacağız bence cümlesiydi. Tabii ki orada satır aralarında çok çok uzun, çok çok aslında iyi de mesajlar vardı. Bence iyi bir basın toplantısıydı. Yani en azından basın toplantılarını değerlendirdiğimiz vakitte iyi kötü gibi bazen yorumlar yapıyoruz ama bence Sayın Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı yerinde bir basın toplantısıydı. Her şeyden önce bunu söyleyebilirim kendi adıma. Ve mesaj çok netti. Yani konuları sadeleştirerek bence çok çok güzel bir aktarım yaptı Sayın Aziz Yıldırım. Ben açıkçası çok çok beğendim. Dinlediğim zaman da keyif aldığım bir içerik oldu. Onu da bir kez daha iletmek isterim. Yani Fenerbahçe'nin gündeminde çok çok şey var. Tabii ki Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları birazcık bizim de bence transfer haberciliği de yaptığımız bu dönemde enteresan bir cümleyle esasında yankı uyandırdı derim. Oradaki cümle bu hafta içinde santraforu getireceğiz. Şimdi bu cümle çok enteresan bir cümle çünkü bu kadar aslında Leao konusunda hem Galatasaray hem Fenerbahçe'nin bastırdığı bu ortamda direkt bir şekilde Aziz Bey'in santrafor olacağız diye aslında bir cümle kurması ve Leao bir santrafor oyuncusu değil, bir sol kenar oyuncusu. O yüzden de kafamda açıkçası birçok soruyu belirtmiş oldu ya da belirlemiş oldu. Yani ilginç. Yani gerçekten şaşırdım bu açıklamasına, öncelikle onu söyleyeyim. Bence ihtiyacın da santrafor olduğunu zaten her zaman vurguluyoruz yayınlarımızda. Yani Rafael Leao evet iyi bir transfer olabilir ama bu kadar yabancı varken, bu kadar aslında kadrodan eliminasyon yapamadığın bu evrede, yani ister istemez yani biraz lüks kaçıyor diyelim. Yani Fenerbahçe adına konuşuyorum. Çünkü Fenerbahçe kadrosunda göndermesi gereken yaklaşık 10-12 tane daha yabancı var yani şu anda. Yani 24 tane yabancı futbolcu var sözleşmeli. 14 tane olabiliyor. Yeni de transfer yapacaksanız 10-12 tane adam göndermeniz gerekiyor mantıken.

buraya yazamayacağı böyle bir iki tane isim çıkacak gibi hissediyorum. Yani Fenerbahçe'nin sözleşmesi futbolcusu olacak ama oyuncu bence yazılamayacak. Yani çünkü bu gidişatta yani bir ay içinde Sayın Başkan şunu dedi, yani biz oyuncuyu göndeririz, istediğimiz zamanda gönderebiliriz şeklinde aslında çok net bir açıklaması da var ama ya bilmiyorum, yani Ağustos ayına kadar herhangi bir oyuncuyu kulüpten gönderilmediyse de yani bilmiyorum, bence böyle bir sıkıntı olacak Fenerbahçe'de. Yani diğer kulüpler de belki yaşayabilir ama Fenerbahçe şu an en dramatik konuda bu hususta, yani onu söyleyelim. Ki zor yani, hakikaten Fenerbahçe'nin de işi şu an çok kolay değil. Böyle bir kalabalık kadroyu eksiltmek, oyuncular çok maaş alıyor, çok para kazanıyorlar. Yani hakikaten zor. Yani bilmiyorum, kolay gelsin bu arada yani bütün hem Sayın Aziz Yıldırım'a hem sayın yöneticilerine Fenerbahçe'nin hakikaten kolay gelsin. Hani herhangi bir birisi mesela atıyorum satış içinde iyi mi, biraz düşünelim, şöyle bakıyorum satışlarını Fenerbahçe'nin, düşünmeye çalışıyorum. Mesela çok eleştirildi ama Beylibaş transferleriyle Ali Koç'un mesela satış konusunda hiç fena bir başkan olmadığını düşünüyorum ben. Yani Fenerbahçe'yi değerlendirirken tabii ki Sayın Ali Koç'u çok fazla eleştirenler vardı. Belki belli başlı hamlelerin, belli başlı operasyonların gecikmesiyle de çok fazla eleştirilmişti zamanında ama satış konusunda bir oyuncuyla başka bir kulübün iletişimi ve o oyuncuyu bir şekilde ikna edebilme kabiliyetiyle bence Ali Bey'in yaptığı çok çok değerli işlerden bir tanesiydi. Aziz Bey de bence hani sonuçta Ali Bey Aziz Bey'den birçok şey öğrendiğini her zaman ifade eder. Aziz Bey de Ali Bey'den belki böyle bir şeyi örnek alsa ya da böyle bir oradaki ufak nüanslarla alakalı bir fikir danışsa diyelim daha doğru bir Türkçeyle, çok bence Fenerbahçe için hayırlı olabilir diye düşünüyorum ki birçok gündemde var, hatta son dakika haberleri de dönüyor şu anda, spor kanallarına bir gözümde bakıyor. Yani Fenerbahçe gündeminde başlamak isterim. Fenerbahçe gündemi birazcık daha yoğun olduğu için ister istemez hazır bu kadar sıcağı sıcağına Aziz Bey'in de konuşması olduğu için bu konuyla birazcık da giriş yapmak istedim ki kişisel görüşlerimi aktaracağım bir yaklaşık bir 35-40 dakikamız olacak. Burada biraz daha Fenerbahçe ve Galatasaray endeksinde konuşacağım. Çünkü programımızın ikinci saatinde değerli konuklarımızla beraber Beşiktaş ve Trabzonspor üzerine, aslında biraz Salah gündemi üzerine bir sohbet planladım. Bu yaklaşık önümüzdeki bir 30 dakika, 35 dakika civarında biraz Fenerbahçe, biraz Galatasaray, biraz da aslında Avrupa'da ne oluyor, transfer pazarında takımlar ne şekilde bir yön almaya başladı üzerinden böyle karma bir program sizler için tasarladığımı söyleyeyim. Her yayınımda da söylediğim gibi yani şu anda bu transfer döneminde bile abi en doğru işleri Trabzonspor yapıyor ya. Şu anda önümdeki bir spor kanalında öyle bir içerik gördüm. Abi hakikaten öyle ya. Ya bilmiyorum, hakikaten Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta örnek alınabileceği bir model değil bu kulüplerin ama Trabzonspor örnek alınmalı. Yani şey gösterilir ya, bir Anadolu takımı bir tane büyük kulübü örnek alacaksa abi Trabzonspor örnek alsın yani. Bilmiyorum, benim aşırı hoşuma gidiyor. Yapılan işler çok değerli buluyorum. O transferlerin belli bir bütçe ve bütçeyi çok iyi yöneterek, başındaki hocası hedefleri çok net bir şekilde çizerek ilerleten bir süreci var. Belki bir Trabzonsporlu her zaman tabii ki şampiyonluk gibi cümleler kuracak. Bir taraftar zaten şampiyonluk gibi cümleler kuracak ama bilmiyorum yani çok değerli bir iş var orada ya. Hakikaten ya Fatih Tekke'ye yani şapka çıkarıyorum, alkışlamak istiyorum yani. Öyle bir yönetim, takım yönetimi sergiliyor ki ben Sayın Ertuğrul Doğan'ın da ben tabii ki evvelinde pek fazla tanıdığım bir isim değildi ama tabii ki Trabzonspor başkanı olduğu zaman benim de biraz araştırıp tanıdığım bir isim haline geldi kendisi. Ya aşırı saygı duyuyorum yaptığı işe. Hakikaten yani tek kelimeyle bravo abi diyecek hiçbir şey yok. Fenerbahçe'yi konuşmaya devam edelim. Arada bir Trabzonspor'la ilgili bir spor kanalında bir tane görsel gelince ben de birazcık Trabzonspor'dan bahsetmek istedim. Bu arada 0212 273 10'un da hatırlatalım. Seve seve mesajlarınıza gönderebilirsiniz. Desteğinizi bekleriz. Bütün dinleyicilerimiz zaten sağ olsunlar. Her zaman bizleri dinliyorlar, bizleri tercih ediyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bir şeyi çok seviyorum dinleyicide ya. Ya mesela
İyi hoş tamam biz de bir şeyler biliyoruz bir şeyler konuşuyoruz tabii ki burada işimizi.

yapıyoruz ama abi zaman zaman böyle çok hata yaptığımız günler oluyor veyahut da işte bir gündemi o saniye takip edememiş oluyoruz. Hakikaten çok teşekkür ederim. Yani en hoşuma giden şey hem eleştirilmek hem de aynı zamanda sizlerin böyle katkı verip işte Cano bak o iş öyle değil de hani şöyle bir haber de var. Bak istiyorsan şunu al haberi falan yolluyorsunuz ya. Hakikaten bu çok değerli bir iş. Yani bizim yaptığımız bu radyoda bu radyoculuk yayınlarında emin olun ki o mesajların çok çok güzel bir katkısı var ve bizlerin de yayının kalitesini arttırdığını da kesinlikle söyleyebilirim. Yani yoksa herkes futbolu çok çok iyi biliyor. Herkes zaten belli bir şekilde sohbet de edebilir ama yani sizlerin yazdığı bu kadar değerli mesajlarla beraber bizler de bir şekilde yeşeriyoruz. Bizler de daha nitelikli ve daha güzel yayınlar yapabiliyoruz. Bunu da aktarmış olalım. Şöyle bakıyorum ki saat yaklaşık bir 25 dakika sonra konuklarımız olacak ama bir konuğumuz daha olacaktı aslında, bir sürpriz bir konuk ayarlamıştım. Kendisi sanırım evet yokmuş, olsun bir Galatasaray yorumcumuzu alacaktım Fenerbahçe konusunun sonrasında. Bir Galatasaray hakkında birazcık aslında belli şeyleri konuşuruz. Galatasaray kadrosunu birazcık daha kendi kafamızda şekillendirmeye çalışırız gibi bir düşüncem oluşmuştu. Şöyle bakalım ama Fenerbahçe gündemimiz de devam ediyor. Bir arada Trabzonspor bir arkadaşım mesela attı bu arada. Arada Trabzonspor'a bir övgü yapmak istedim kendi adıma, bilmiyorum. Yani çok az övüldüğünü düşünüyorum bu işin. Ya hala daha hani o spor kanalına bakıyorum, böyle bir gözümün ucu öyle bakıyor ama hakikaten çok az övüldüğünü düşünüyorum bu işin. Yani sadece işte başarıyla bilmem neyle belli işler övülüyor ya. Yani belli takımlarda diyelim. Bu takımın başka övülecek tarafı olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosunda eğer şayet bilmiyorum, herkesin kendine göre çok fazla düşüncesi var ama 24 tane yabancı olan bir kadrodan bahsediyoruz. Ben olsam bu etapta ne yapardım? Yani santraforun ben de gelmesi gerektiğini düşünüyorum ama hepimize göre bir plan var. Her zaman konuklarımıza bu soruları sordum. Bugün de ben cevaplayayım istiyorum. Yani bugün de birazcık böyle serbest çağrışım gibi birazcık hem kendim konuşuyorum hem sizlerin mesajlarını da tabii ki biz bir süre sonra alacağım ama ya şöyle söylemek istiyorum. Şimdi Fenerbahçe kadrosunda açıkçası eğer elde bir imkan varsa ben Ederson'dan çıkardım. Bak kaleden başlayacağım. Oradan forvete kadar gideceğim. Yani bilmiyorum, bu kadar maliyetli bir kaleci anlıyorum. Böyle bir kişinin kazanılmaya çalışılma fikrini de anlıyorum. Ama taraftar bir oyuncuyla bir kere kanlı bıçaklı olursa o iş sürer devam eder. Yani sezonun belli bir evresinde belli bir kriz olursa onu yönetmek çok daha zor olur diye düşündüğüm için de açıkçası ben çıkılabiliyorsa Ederson ve Livakovic'den çıkardım. Yani Fenerbahçe'nin kalesini Mert mi koruyacak, Fenerbahçe'nin kalesini Tarık Çetin mi koruyacak şeklinde tabii ki soracaklar da vardır. Ya açıkçası bir transferde yerli bir transfer yapabilirsiniz. Yani zaten Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından şunu anladık. Fenerbahçe kulübünün zaten bir şekilde transfer yapmak isterse parası oluyor. Limitte de yer oluyor. Yani Ederson'dan çıktığınız zaman da zaten çok net bir şekilde aşırı bir limit boşluğu açılıyor. O yüzden ben kesinlikle iki yabancı kaleciden de çıkardım. Berke olabilir, Altay olabilir ki Altay nasıl olacak abi diyecekler vardır ama olabilir abi, yani yerli işte kural var. O yüzden kurala göre hangi Türk kaleci oluyorsa bir tanesi olabilir gibi yorumlayayım kendi adıma. Savunma hattına bakıldığı zaman ben Semedo'dan kesin çıkardım. Semedo hakkında şöyle bir yorumum var. Belli bir maç izliyorum, kendi adıma diyorum ki abi o adam çok iyi oyuncu ya diyorum falan. Ama sürdürülebilir değil. Yani bu kadar tecrübeli bir adam, 30 küsur yaşlarında herhalde Semedo değil mi? Bakacağım, kontrol edeceğim, hatalı bir cümle kurmak istemiyorum çünkü. Kaçmış? 32 yaşındaymış. Ha, bu kadar tecrübeli, aslında hala da fit, gayet özverili de bir insan. Hatta bence sağ dışı karakteri de çok çok iyi olan bir adamdan bahsediyoruz. Soyunma odasında özel bir adam, kabul edebilirim. Ama ben performans istikrarı göremedim abi Semedo'da. Yani bilmiyorum, bir gün bakıyorum çok beğeniyorum adamı. Bir gün de bakıyorum abi çok diz adam, yani yavan adam gibi geliyor. Güncel formundan bahsediyorum. O yüzden ben Semedo'dan da çıkardım.
Şöyle bakıyorum, Ake zaten kalacak, bir yabancı. Skriniar iki yabancı. Diğer yabancıları konuşmaya devam edelim. Archie Brown'du 3 diyelim. O 21 kontenjanında adam. Ki Archie Brown'dan da bu arada hoca zaten çıkmak istediğini bence çok net belli etti. İki maçta da 0 dakika süre aldı adam. O yüzden onu da yollayalım bari. Archie'yi de yollayalım. Peki Archie Brown'u da yollardım. BK'yı da yollardım. Mimovic'i de yollardım. Omar Fayed'i de yollardım. Osterwolde'ye geleceğim. Osterwolde'yi tutardım. Yani birçok kişi burada benim karşımda yani farklı düşünce yapısına da sahip olabilir. Kesinlikle kabul edebilirim. Ya gelmiyor abi belli ki teklif. Yani hep konuşuluyor abi. Gelse 20-22 bandında bir şey Fenerbahçe satacak zaten. Ama gelmiyor abi. Ya Osterwolde'yi de gidip de 12-13 milyon euroya satmayın abi. Ki bence gerçekten potansiyeli olan da bir adam. Ya bilmiyorum. Fenerbahçe'de hem bu kadar fazla yıllardır bir stoperde sürekli bir sakatlık problemi varken böyle bir hamlenin yapılmasını dahi ben ya da düşünülmesini dahi doğru bulmuyorum. Kesin kalmalı. Yani sol bekte birinci oyuncunuz şu anda. Oynuyor kulüpte zaten. Sol bekte hakikaten şu anda oynuyor yani. Ve yedeğinde tuttuğunuz oyuncu da U23 kontenjanında size aslında alan açabilen bir adamdan bahsediyoruz. Bir sakatlığı yok, bir durumu yok. Osterwold oynuyor. Yani o yüzden bu kadar bence değerli bir oyuncuyu Fenerbahçe'nin değersizleştirerek kaybetmemesi gerektiğine inanıyorum. O yüzden 3. yabancı oyuncum da Osterwold'e var benim kafamdaki düşüncede. Orta sahalara geçeceğim. Tabii ki orta sahalara geçtiğimiz vakitte Matteo Guendouzi zaten kalıyor. 4 oldu. Anderson Talisca bence kalmalı. 5. Onun haricinde N'Golo Kante 6. Sofyan Amrabat zaten çıkılacak. Fred benim şahsen çok beğendiğim, futbolunu izlediğim zaman bir futbolcu olmasına rağmen orada da artık yani taraftar öyle bir hal aldı ki Fenerbahçe stadyumunda da, Fenerbahçe'nin sosyal medyasında da, Fred ne yaparsa yapsın hiçbir şekilde zaten takdir görmeyecek. O yüzden de yani böyle bir ortamda taraftarla oyuncunun artık bir bağ kuramadığı bir ortamda oyuncudan çıkılması gerekiyor. Her ne kadar çok değerli işler yapılsa da, ki ben Fred'i aşırı beğenirim. Hala daha beğeniyorum bu arada. Gornik maçlarında mesela ilk maçta ben aşırı beğenmiştim Fred'i, ama hani hiç kimse mesela adamın hani üzerine pozitif bir yorum yapmadı. Neden? Çünkü o kadar fazla yabancı var ki o da gitsin abi falan diye bütün sosyal medya bu şu anda Fred gitsin diye çalkalanıyor yani. Ama Gornik maçında ilk 90 dakika müthiş iş yaptı. 90. dakika 90+2 gibi basın tribündeyim. Bir baktım şöyle bir orada Feneryum tribünü var. Sağa sola baktım şöyle. Abi Fred bir tane pas hatası yaptı ama 90+2 falan yani. Maçta 1-0 önde zaten rakibin gelecek hali yok. İlk maçtan bahsediyorum, ikinci maç değil. Abi bir ıslık geldi oyuncuya, ben anlamadım yani. Hani adam bu kadar iyi futbol oynadığı maçın 90. dakikasında taraftarın o kadar tahammülü kalmadığı bir nokta varsa Fred'le alakalı, yani oyuncunun da burada kalması sağlıklı bir şey değil. Evet, İsmail Hoca tabii ki açıklıyor, diyor ki oyuncu bizim çok değerli oyuncumuz, ben bu oyuncuyla çalışmak istiyorum diyor ve tabii ki forma şansı da veriyor, ama ya ister istemez artık sadece nasıl diyelim, bu iş profesyonellerle tabii ki yönetilmeli, ama fikri, tribünün fikri veyahut da taraftarın da fikri artık çok önemseniyor. Bütün camialarda da önemsenmek durumunda kalıyor. Çünkü çok büyük bir etkisi var sosyal medyanın bu real futboluna şu anda. Aşırı büyük bir etkisi var. O yüzden de yani Fred'in artık bir şeyler daha gösterebileceğini düşünemiyorum. Yani maalesef ki düşünemiyorum ki ben. Belki de Gornik maçının ilk maçında en çok beğendiğim, yani izledim çıplak gözle maçı izledim, en çok beğendiğim oyuncuydu, ama taraftarın bile bir pas hatasına tahammülü kalmadıysa diyecek hiçbir şey yok abi. O zaman göndermeniz gerekiyor ki tekrardan aslında Fenerbahçe'nin yabancılarını elemine etmeye çalıştığımız bir program yapmaya çalışıyoruz. Şu anda sabitimiz Ake var 1, Osterwolde var 2, Skriniar var 3. Diğerlerini gönderdik bu arada savunma hattında. Radyolarını yeni açanlar için kalecileri de gönderdik. Orta hatta Guendouzi var 4. Fred var 5. Fred yok. Guendouzi var 4. Talisca var 5. Kante var 6. Şimdi ileri hatta geliyoruz. Asensio'yu sayalım. Hadi 7 oldu. Greenwood 8. Şu anda 8'iz. Vedat Muriç var 9. Çözdük işi ya.
Çözdük çözdük. Yani zaten Dorgeles'te de U23. Onu da bir tane U23'e yazdık. Bence Şerif kiralanmalı bu arada.

yani bilmiyorum Şerif'ten yararlanalım diyen, işte U23 abi oynar falan diyen var. Ben aşırı iyi bir futbolcu olacağını düşünüyorum Fred'in, pardon Şerif'in, bu arada aşırı bütün hani bizim ülkemizde hiç hakkı teslim edilmeyen bir oyuncu olduğunun da kanısındayım, bilmiyorum. Yani çok şey vaat ediyor. Oynaması gerekiyor abi. Ve Fenerbahçe formasıyla biz Sidiki Şerif'i gördüğümüz vakitte ya yine orada taraftar homurdanacak. Yine işte spor kamuoyunda yetmez bu abi falan filan denecek. Hiç gerek yok. Böyle bir değeri değersizleştirmeye de gerek yok. Abi oynayacağı bir yere lütfen kiraya verin. Hani hakikaten bir futbol sever olarak her şeyin başında Sidiki Şerif gibi bu tip gerçekten genç ve kıymetli futbolcuların yedek kulübesinde ya da forma giydiği vakitte taraftardan destek almayacağı bir raddeye geldiyse bu iş, lütfen kiraya verin. Ya bu çok değerli bir adam ve hepimiz göreceğiz. Yani yaklaşık böyle 25 yaşında bu adamın bambaşka bir kulüpte yine çok yüksek bir bedele satıldığını da göreceğiz. Ve Fenerbahçe'nin bu değeri değersizleştirmemesi gerektiğinin bir kez daha altını çizmek istiyorum. Çünkü gördük. Hepimiz gördük. Yani ya bilmiyorum. Herkes tamam Şerif'le olmaz zaten. Fenerbahçe forveti Şerif midir diyecek. Kabul. Ona da bir lafım yok ama abi bu o adam 19 yaşında ve bu kadar güçlü, bu kadar patlayıcılığı varken ve bu kadar ham bir adamken, yani hepimiz futbolu biliyoruz abi, burada hani kimseye futbol dersi verecek de bir adam değilim. Ders almak da isterim, öğrenmek de isterim daha iyi bilen abilerimizden, kardeşlerimizden. Ama yani ben bilmiyorum, benim görüşüme göre Sidiki Şerif hakikaten özel bir cevher ve mutlaka oynayacağı bir yere. Mutlaka yani. Bilmiyorum, bu konuda biraz hassasım. Genç oyuncuların özellikle genç oyunculara bile bir homurdanma varsa bir tribünde ya da bir stadyumda, ki stadyumun bütün tribünleri artık tek bir ses parolasıyla yönetiliyorsa Fenerbahçe'de normal şartlarda, bunun söyleniyor ki telsiz konulduğu da söyleniyor. Yani böyle bir durumda ister istemez tabii ki insan da bekliyor ki tribünlerden destek, yani 19 yaşında bir oyuncunun bile üzerine tribün acımasızsa buna da kabul edemiyorum. Ki bu konular sadece Fenerbahçe'de yok, Galatasaray'da da var bu konular. Onu da gittim yerinde deneyimledim. Beşiktaş'ta geçen sezon taraftarın az olması, yani stadyuma gelen taraftarın az olması, bence Serdar Aldalı mesela çok orada taraftara aslında kapalı tribününde o zammı yaparken bunu göstermeye çalıştı. Taraftardan bir aslında isyanını gösterdi. Yani bence sadece evet hani her işte bir sıkıntı var ama taraftarların da açıkçası lütfen ve lütfen, ben de bir takımın taraftarıyım tabii ki, abi çeki düzen vermemiz gerekiyor kendimize. Yani o stadyuma gidiyorsak da birazcık, yani lütfen abi, lütfen yani gerçekten bilmiyorum ve çok sinirleniyorum ve şey hakkı bilmiyorum. Kimisi bunun çok tam tersini iddia ediyor. Ona da saygı duyuyorum ama abi parayı verdim. Ben bu kulüp için emek harcadım. Oraya gittim, istediğimde yaparım. Böyle bir düşünce var. Ya yani bunu destekleyen bir düşünce var ve ben bunu şöyle kabul edemiyorum. O zaman hani ben de mesela atıyorum her şeyin parasını vereyim, parayı verdim. O zaman hani hiçbir etik, hiçbir değere saygı duymadan istediğimi yapayım. Yok abi öyle bir iş. O zaman kaos çıkar zaten. Abi tribünde de insanların ahenkli olması gerekiyor. Tribünde de insanların belli başlı değerlere saygı göstermesi gerektiğine inanıyorum. Yani bu saygı göstermek de demek şey demek değil. Siz anlıyorsunuz demek istediğimi ama hakikaten hani biz taraftarların da kendimize çeki düzen vermesi gerektiğinin bir kere daha altını çizmek istiyorum. Yani hep eleştiriyoruz tamam ama biraz da kendimizi eleştiririz abi. Biraz da taraftarı eleştireceğiz, biraz da kendimizi eleştireceğiz. Fenerbahçe tribünüyle aslında konuyu açmış olduk ama bu sadece Fenerbahçe ile ilgili bir konu değil. Galatasaray'da da mesela bazen çok haksız yere bazı oyuncular öyle bir eleştiriliyor ki ben inanamıyorum yani. İnanamıyorum yani, bu kadar yani bana artık hani iş alay etmek gibi geliyor artık. Yani belli bir noktadan sonra yani Galatasaray'da adam 3 sene arka arkaya şampiyon olmuş, 4. sene içerisinde bir adam oyundan çıkarken, ki Galatasaray camiasının evladı Yunus Akgün'ü, abi nasıl ıslıklayabiliyorsun ki mesela? Ya nasıl ıslıklıyorsun abi, ben inanamıyorum yani. Yani ne cüret abi, ne cüret yani, Yunus Akgün gibi bir adamın nasıl ıslıklanabildiğini ben inanamıyorum yani mesela. Ya Sidiki Şerif için de hakeza aynı şeyi söylüyorum. Ya 19 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz abi. Yani onun da ıslıklanmaması gerektiğini İnanıyorum. Veyahut da Beşiktaş için geçen sene için bir denklem kurmayacağım. Çünkü geçtiğimiz sezon iki kere Beşiktaş maçına gitme

0: şansım oldum.
1: Abi boştu abi tribün. Yani iki tane maçta doluyordu. Yani Serdal Adalı da haklı yani. Beşiktaş tribünü de hakikaten normal şartlarda belki de en kalabalık olduğu ortamda en iyi atmosferi yapan takım belki Beşiktaş, ama abi boştu yani. Dolması gerekiyor. Kesinlikle dolmalı da. Bu konuda da ne yapılıyorsa yapılsın yani. Başkanlar zaten bu görev için zaten belli yöneticiler atıyorlar ve demek ki geçtiğimiz sezon Serdal Adalı'nın yöneticisi bence başarısızdı. Burada başka bir şey diyemem. Taraftar gelmeyebilir. O kendi hür iradesi. İlla gelecek diye bir durum yok ama sen onu oraya getirtmeye başaramıyorsan o zaman senin yöneticin başarısız abi. Yani tamam, taraftarı da birazcık suçladık ama biraz da yönetici suçlayalım. Herkese eleştiriyoruz, eleştirmeye de devam edeceğiz. Şaka bir yana. Hafif bir ara verelim, biraz soluklanalım. Biraz celallendik programın ilk bölümünde ama dinleyici mesajlarını ikinci bölümde almaya başlayacağım. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz da mesajlarla devam edelim. Hatta Mehmet Bey ya, çok enteresan adamsınız harbi. Sevgilerimi öncelikle iletmek isterim. Can selam, iyi yayınlar. Bu ne şiddet, bu ne celal demiş. Ya bilmiyorum ya, biraz da hep tabii ki değerli konuklarımıza sorular soruyorum. Biraz böyle programın ilk bölümünde serbest çağrışım gibi kendi içimdeki belli başlı hazmedemediğim diyeyim. Ya da öyle demek de yanlış olacak ama kabul edemediğim durumlardan bahsetmek istedim. Yani hep mesela sallıyorum işte kulüp yöneticisine, hakeme, işte bazı futbolculara itiraz ediyoruz ama hiç dönüp de kendimize bakmıyoruz. Yani biz taraftarlar olarak, biraz da taraftarlara ben açıkçası herkes eleştiriliyor ya, biraz da taraftara sallamak istedim. Yani sonuçta işimiz eleştirmek, işimiz belli şeyleri değerlendirmek, işimiz sohbet etmek sizlerle beraber. Yani futbol üzerine diyaloglar kurmak aslında. O yüzden de yani doğrusunu söylemek gerekirse biraz da dönüp tabii kendimize de bir bakalım istedim programın ilk bölümünde. İyi taraflarını konuşmadım yani, taraftarların tabii ki herkesi genelleyerek bunu söylemiyorum ama böyle bir şey çığ gibi büyüyor. Yani bu ıslık hikayesi, bir oyuncuyu değersizleştirme hikayesi, bunlar çığ gibi sürekli büyüyor. O yüzden de ilk bölümde birazcık ister istemez bu tarz bir yayın yapmak durumunda kaldım. Bilmiyorum. Yani içimdeki buydu ve içimdekini sizlere açtım açıkçası. Birazcık şey gibi oldu. Yani ağzıma geleni söyledim gibi bir şey oldu ama tabii ki öyle bir şey yok. Neyse, şaka bir yana dönelim. Dinleyicilerimizin tabii ki çok değerli mesajları var. Bakıyorum, Yunus Bey yazmış. Yunus Emre Tan yazmış. Selamlarımızı gönderelim kendisine. Abi dün Fenerbahçe'nin kongresini izledim. Hayal kırıklığına uğradım demiş. Herkes belli başlı kendini, yani böyle bir ego peşinde olduğunu iddia etmiş dinleyicimiz. Sayın Aziz Yıldırım hakkında da eski üslupla demiş. Galatasaray'ın eski üslupla olduğunu vurgulamış Sayın Aziz Yıldırım'ın ve Galatasaray'ın da düşüş yaşamadığı sürece Fenerbahçe'nin de başarılı olamayacağını iddia etmiş. Yani bilmiyorum. Eğer şu anda bir herhangi bir insanın Fenerbahçe başkanlık koltuğunda oturduğunu varsayalım. Yani herhangi bir insan olsun. Sayın Aziz Yıldırım'dan bahsetmeyelim. Herhangi bir insan da şu anda Fenerbahçe başkanlık koltuğunda oturduğu vakitte ne kadar kulübe başarılı bir hale getirebilir? Bence soru işareti. Yani aslında ben yine de söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım'ın, ben kongresini beğendim. Bilmiyorum. Birçok şeyi eleştirdim. Sayın Aziz Yıldırım'ın da tabii ki eleştirebileceğimiz birçok tarafı da belki de vardır ama sadece kongre nezdinde yaklaşık böyle 1 saat 15 dakika, 1 saat 20 dakika civarı olması lazım konuşmasının. Ben orada gerçekten aslında belli insanları kaynaştırmaya çalışan ve hakikaten belli şeyleri netliğe kavuşturmaya çalışan bir adam gördüm. O yüzden de yani o kongre nezdinde ya da o açıklama nezdinde benim eleştireceğim çok bir taraf yok. Onu söyleyeyim en azından. Kendi adıma böyle düşünüyorum. Ama tabii ki herkesin yorumu bambaşka da olabilir. Sayın Aziz Yıldırım'ın da bence çok başarısız açıklamaları da olmuştur. Mutlaka da olacaktır da hatta. Ama bu kongre nezdinde ben başkanın doğru bir iletişim stratejisi gösterdiğini düşünüyorum. Kendi adıma böyle. Sizin tabii ki yani Galatasaray düşüş yaşamasa Fenerbahçe'nin başarılı olma şansını düşük görmenizin sebebini de çok çok net bir şekilde anlayabiliyorum ki bence de öyle bu arada. Yani Galatasaray şu anda mevcut kadrosuyla transfer yapmamış yaprak

kımıldamamış. Yani Uge Çukbu'yu saymayalım ama böyle bir takımın bile ve transfer yapmadığını da varsayalım. Bence yine de şampiyonun birinci favorisi Galatasaray olur. Veyahut da Beşiktaş'a Salah'a yazdık ya da Trabzonspor'a yazdık. Kime gelirse gelsin yine birinci favori Galatasaray olacak. Yani sene başındaki birinci favorinin Galatasaray olacağını hepimiz de bence bilmemiz gerekiyor. Ve bu çok net yani. Ne kadar transfer yaparsanız yapın. Yani transfer şampiyonu olmak sizi şampiyon yapmıyor. Bu da çok net. Yani bunu da bir kez daha vurgulamak isterim. Peki dinleyici mesajlarımıza dönelim. Biraz daha üzerinden konuşalım. Özcan Bey yazmış. Doğru söylüyor olabilirsiniz. Ama hocanın sisteminde Fred de Asensio da Kerem de yeni transferlerimiz Greenwood da sanki oynatmama üzerine kurulmuş gibi bir cümle kurmuşsunuz. Bu sefer de biz futbolculara protesto yapıyoruz. Asıl mesele 99 puanla başarılıyım diyen hoca aynı sistemi kaybetti. Aynı sistemle şampiyonluğu kaybetti. Ve sistemi tekrardan aynı şekilde farklı oyuncularla yapmaya çalışacak şimdi de bakalım demişsiniz. Fena bir bakış açısı değil. Kötü bir bakış açısı değil bu arada. Ben bayağı saygı duydum yorumunuza. Yani İsmail Hoca nezdinde normal şartlarda belki çok daha ılımlı veyahut da daha dostane gibi açıklamalarda bulunmak isterdim ama abi Gornik maçlarında ben herhangi bir oyuncuya da bir eleştiri yapmak istemiyorum. Yani çok fazla oyuncu eleştirildi. İşte sürekli bir şeyler eleştirdi ama yani Gornik maçlarının kesinlikle bu kadar kötü futbol oynamasının sebebi yani bu kadar iyi oyuncunuz varken bu kadar aslında 43 kişilik hatta şöyle bir tabir hep kullanıyorum bir daha kullanacağım. Yemekhaneye oyuncuların sığamayacağı bu ortamda bu kadar elinizde malzeme varken abi bir şey gösterin. Yani o kadar eksikli o kadar sıkıntılı Beşiktaş takımı bize iki maçta da çok iyi şeyler gösterdi. Skor önemli değil abi. Oyun olarak bize çok iyi şeyler gösterdi ve biz bir şeyleri hayal edebilir hale geldik. Yani biz de sonuçta bu işi izlemek bizim işimiz ve bunun üzerine yorum yapmak. Ve ben Beşiktaş'ı izlerken bir futbol sever olarak keyif aldım ama Gornik maçlarında Fenerbahçe'yi izlerken abi alamadık keyif. Hani keyifli bir oyun yoktu. Ve Fenerbahçe kadrosu neredeyse tam yani bir iki tane daha takviye gelecek işte forvet gelecek deniyor vesaire vesaire. O yüzden hocanın şu anda esasında eleştirilmemesini veyahut da bu konuda böyle sakin kalınmasını ben de doğru bulmuyorum. Hoca da eleştirilmeli. Her şey eleştirilmeli abi yani bu çok net çok açık. Sayın İsmail Kartal'ın da gerçekten belli başlı şeylerde kendini mutlaka geliştirmesi gerektiğini de düşünüyorum. Haklısınız yani. Haklısınız. Neyse çok fazla Fenerbahçe programına çevirmiş gibi olduk. Biraz da Galatasaray konuşalım. Biraz da Galatasaray'ı konuşalım. Biraz da Galatasaray derinliklerini konuşalım. Galatasaray kadrosunun üzerinden tabii ki belli başlı planlar olacağı çok açık. Yani Nelson'un gitmesi konuşuluyor. İşte aslında bir tane aslında yabancı transfer yapabilme kotasının olduğu söyleniyor, iddia ediliyor diyelim. Orta sahada ister istemez Gabriel Sara'dan eğer 25-30 bandına çıkılabiliyorsa Reinders de konuşuluyor ama onu bir köşeye bırakarak biraz daha hani ön hatta bir tane esasında yabancı belki bir mega yıldız ismi sürekli konuşuluyor. Yani Galatasaray'ın burada bence izlediği yolu ben mantıklı buluyorum. Yani biraz da transferde gecikmesini de bayağı da tolere edilebilir bulduğumu da bir kez daha vurgulamak isterim. Yani tabii ki daha erken bir transfer yapsa taraftar için taraftarın sezon öncesinde maçsız dönemde taraftarı da biraz da işin içine çekmek adına güzel olabilir ama kulüpler tabii ki bu şekilde yönetilmemeli ve yani kesinlikle bir plan var belli ki var. Can Uzun aslında alınmak isteniyor kesin belli ama Eintracht Frankfurt'ta her şeyin farkında. İşte yabancı kotası vesaire vesaire ve yani oyuncudan ister istemez bence haddinden fazla bir bonservis isteği olduğunu da Can Uzun nezdinde görüyoruz. Ve Galatasaray camiasının da biraz elini kolunu bu tabii ki 10+4 kuralındaki bu forvet arkasına alacağı ya da ön hatta diyelim. Çünkü biraz daha genelde Okan Hoca'nın kanat orijinini yabancı bir 10 numara aradığını anlıyorum. Çünkü basında yazılan isimler konusunda. Yani sadece bu profile uymayan tek adam Bruno Fernandes ki o gelirse zaten belki de oyun farklı bir şeye evrilir ama gelsin

gelmesi o bambaşka bir konu. O çok uzun bir konu ama yine de şunu söylemek isterim. Mesela Enciso ismi konuşuluyor. Enciso harika bir hamle olur. Yani bu kadar aslında sahada, yani şunu söyleyelim, Paraguay milli takımında en son, yani çıplak gözle de izledik adamı. Yani şey, bir kere topu çok zor kaybedebilen bir oyuncu. Bu çok önemli. Ve aynı zamanda aşırı derin blok bir takımda bile topu ileride bir şekilde tutmayı başarabilen enteresan bir adam olduğunu düşünüyorum. Ve Galatasaray'da bu kanat karakterli, işte Mertens gibi, Yunus Akgün gibi aslında 10 numarada kullanılan bu profilde gerçekten çok iyi izlenip, hakikaten iyi analiz edilip alınmaya çalışılacak bir adam olarak görüyorum. Ama mesela işte Enciso geldiği vakitte işte Bruno Fernandes diyordunuz, Enciso geldi. İşte bu çok kötü. Aslında Galatasaray'ın ihtiyacı olan şey, bana da göre, yani Okan Hoca'nın çünkü belli bir sistemi var, belli bir sistematiği var ve biz de izlediğimiz zaman Okan Hoca'nın ne istediğini artık anlayabiliyoruz. Çünkü 4 senedir arka arkaya gelen bir başarı var ve bu başarı yolunda Okan Hoca'nın neyi aradığını, neyi talep ettiğini oyuncu seçimlerinde ben çok net bir şekilde görebiliyorum. Ve burada bence tabii ki bir Bruno Fernandes olursa Okan Hoca da tamam, ben öyle yapıyordum ama bu sefer de böyle yaparız diyebilecek kadar bence yeniliği açık diyelim. Ama Enciso da bence Okan Hoca'yı çok mutlu eder. Yani Galatasaray taraftarını belki ilk transfer ettiği zaman, transfer olunduğu zaman belki mutlu etmeyebilir ama futbol anlamında, oynatmak istediği hocanın futbol anlamında, Enciso'nun 10 numara bölgesinde dribling kabiliyetiyle de zaman zaman sürekli topu ayağında talep etmemesiyle de beraber bence değerli bir iş olabileceğini düşünüyorum. Ki oyuncuyu tabii ki İngiltere pazarında da izleme şansımız çok fazla oldu ama en son tabii ki güncel izlediğim Paraguay milli takımındaydı ki o takımda belki de Gustavo Alfaro'nun önderliğinde çok çok büyük başarıya gitmişti. Aması da şuydu: kötü bir futbolla, anti bir futbolla veyahut da göze hoş gelmeyen bir futbolla oynayan bir takımdı demiş olalım. Şöyle bakalım, biraz daha mesajlara gidelim ya. Galatasaray konuşuyoruz, Fenerbahçe konuşuyoruz. İkinci saatte Beşiktaş ve Trabzonspor tarafına geçeceğiz. Dursun Başkan, Sayın Dursun Özbek çok stratejik ilerliyor. İhtiyaç olan mevkileri çok çok iyi biliyor demiş. 23 yaş altı sol kanatta bir yıldızı almak istiyor diye anlıyorum. Barış Alper'i forvet yediği demişsiniz. Sol stoper 23 yaş altı almayı düşünüyor. Bence bu tip 2-3 tane hamle, ikisi de yıldız olsa iyi gibi bir yorum yapmışsınız. Olabilir. Yani çok fazla bir şey değiştirmek zaten iyi bir şey değil. Yani çok fazla değişen takımlar demek ki geçtiğimiz sezon başarısızdır. Ya da arka arkaya 10 sene Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştır falan diyelim ama yani ya çok çok doymuşlukla kadroyu çok fazla değiştirebilirsiniz veyahut da ya da çok başarısız olursanız değiştirmelisiniz. Onun dışında böyle bir radikal değişikliğe zaten Galatasaray'ın gitmesine de gerek yok. Bunun da bence taraftar da farkında bu arada. Hani bu sadece yeni bir şey değil. Herkes bunun farkında. Ama Galatasaray taraftarı da şu anda hele hele böyle Galatasaray'da ön eleme oynamıyor sonuç olarak. Maç yok ya. Abi transferden dolayı abi adam Galatasaray taraftarı özledi takımını. Özlediği için de ister istemez yazın transfer duymak istiyor. Duyamıyordu şu anda adam akıllı. Ve o yüzden de aslında bence haddinden çok daha fazla eleştiriliyor bu konu. Ben çok saygı duyuyorum. Tabii ki yapılabilse çok daha iyi olur. O bambaşka bir şey, işte kampa yetişti oyuncu. Tabii ki bunlar çok daha önemli şeyler. Ama mantıklı bir açıklaması var. Yani burada böyle bir mantıksızlık görmüyorum Sayın Dursun Özbey'in ve tabii ki futbol şubenin karar alıcılarındaki bir mantıksızlık görmediğimi de bir kez daha vurgulamak isterim. Valla Galatasaray takımında Enciso ismini biraz konuştum. Bruno Fernandes tabii ki bir iddia. O zaman oyun değişmesi gerekecek tabii ki. Ama Osimhen'e çok yarayabilir bu arada Bruno Fernandes. Yani enteresan bir ikili olabilirler diye düşünüyorum. Çünkü şunu da hatırlayalım. Barış ve Yunus gibi iki tane de çok değerli adam var yani. Ve bu iki değerli adam da hani her şeyi geçtim, hani yetenek bilmem ne falan, her şeyi geçtim abi, özverili insanlar. Ve Galatasaray kulübünde belli başlı dilimlerde ne kadar ıslıklansın bu iki isim de gerçekten yani tekrardan iş ahlakı yüksek adamlar olduğunu anlıyoruz ve işine geri dönebildiğinden dolayı yani bence çok saygıyı hak eden iki tane isim olduğunu düşünüyorum.
ve haklarının da yeterince teslim edilmediğini düşünüyorum. Evet, Barış Alper konusunda benim de çok fazla isyanlarım oluyor. Yunus'u ben çok fazla

0: överim genelde, bilmiyorum. O tarz futbol sevdiğim için o da benim yorumum olsun ama yani Barış da yani şu anda mesela hayal edelim, Galatasaray tribünündesiniz, bir tane maç var ve maçta üretemiyorsunuz. Barış sizin için belli şeyleri üretmiş ve belli şekilde belki fizik gücüyle, hızıyla, belli bir driplingiyle belli bir şeyi kat edip kale önüne gidiyor ve o kadar saçma sapan bir vuruş yapıyor ki o zaman da eh be abi diyorsunuz. Hak veriyorum yani Barış konusundaki belli eleştirilere ama özverisini unutmayalım demek isterim. Yunus konusunda zaten benim gözümde şahane bir futbolcu ama yani birçok dinleyicinin, ben çok daha ya da birçok dostumun da arkadaş ortamlarında Yunus'u çok eleştirmiyorum. Tanımıyorum bu arada yani. Yunus Akgün'le bir tanışıklığım yok, bir arkadaşlığım da yok. Bunu da söyleyelim. Bunu da söylemek durumunda hissediyor insan. Çünkü işte arkadaşındır, belki kolluyorsundur falan gibi iddialarda bulunabilir tabii ki dinleyen. Ama öyle bir tanışıklığım da yok. Sadece yani futbol tarzını, oyuna bakışını ve kafasını, yani futbol IQ'sunun yüksek bir adam olduğunu düşünüyorum Yunus Akgün'ün. Zaten bilekler falan zaten kaliteli olduğu çok çok açık. Evet, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından biraz da aslında konuklarla devam edeceğiz. İlk bölümde, programın ilk saatinde biraz kendi başıma sohbet etmek istedim. Biraz dinleyici mesajı aldım. Hepsini de almadım. İkinci bölümde birazcık sakladım ki konuklarımıza güzel sorular, daha nitelikli sorular sorabileyim diye. Ya tabii ki gündem yayını yaptık ama biraz da şeyi konuşmak istedim. Yani içimde kalan, isyan etmek istediğim. Çünkü hep soru soran taraftayım ya. Biraz da konuşan tarafta olayım dedim. O yüzden de içimde kalanları sizlere paylaşmak istediğim bir saati geride bıraktınız. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki ilk bölümde, ilk saatimizde daha doğrusu birazcık Galatasaray, birazcık Fenerbahçe konuştuk. Aslında biraz da serbest çağrışım gibi bir program oldu ama ikinci bölümde tabii ki çeşitli konuklarımız olacak. Bu şekilde tasarlamıştık programımızı ki Kemal Aydın bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
1: Merhaba, selamlar, iyi yayınlar, hoş bulduk.
0: Çok çok teşekkür ediyorum bu arada davetimizi kırmadığın ve geldiğin için bir kez
1: daha. Her zaman.
0: Abi tabii ki şu anda Trabzonspor denilince, hatta şu anda bir spor kanalında da bir altyazıda görüyorum. Abi Salah işi ne durumda? Salah durumu nedir? Yani gerçekten realistik bir transfer olarak mı görüyorsun? Ki birçok tabii ki kaynak böyle bir durumun olduğunu söylüyor. Hatta Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın böyle bir girişiminin olmadığına dair açıklamalarının da ardından bir girişime böyle bir gitti mi Trabzonspor? Yani şu anda Salah aşamasında Trabzonspor ne konumda diye sormak istiyorum.
1: Sayın Başkan bir girişim yok demedi, bir anlaşma yok dedi.
0: Güzel.
1: oradan başlayayım. Sezon başında ya da geçen sene devre arasında veya bu sezonun sonunda önümüzdeki yıl Trabzonspor Salah'ı alma ihtimali olur deseydi, buna herhalde yeryüzünde inanacak kimse yoktu diye tahmin ediyorum. Önce mutlaka dinlenince şunu söyleyeyim. Evet, bu iş bir Galatasaray muamelinden Yakup Çınar'dan çıktı. Yakup ilk olarak bu durumu paylaştı.
0: Selam olsun kendisine.
1: Bu çok işi oldukça gizli götürdü. Ben ıslak imza olmadan %100 diyemem. Futbol bu, her şey olabilir. Menajerler 1 milyon daha fazla para için her şeyi yapabilirler. Ama şunu söyleyebilirim herhalde. 99.9 seviyesinde şu anda Trabzonspor Salah ilişkisi 99.9 seviyesinde. Neredeyse bütün detaylar aşıldı. Yani iş sadece artık Salah oraya o ıslak imzayı attığı andan itibaren Trabzonspor'un futbolcusu haline gelecek. Bu Beşiktaş'tan sekmesi, işte menajerle anlaşamaması, oradan bize gel, Trabzonspor'a gelmesi vesaire, bunların hepsini zaten süreç içerisinde herkes yaşadı ki şöyle ama. Mesela ben şu an 99.9 diyorum Trabzonspor Salah ilişkisine. Beşiktaş Salah ilişkisi de %99'du. Yani %99 iken döndü oradan. Yani Trabzonspor biraz daha öne geçti. 99.9 yaptı diye söyledi.
0: Çok güzel bir tabir bence.
1: 0.9 bir fark var yani. Yani bir iş nereden döndü derse, gerçekten Beşiktaş almıştı Salah'ı.
0: Gerçekten öyle. Bütün istihbaratlar öyleydi. Hatta yani biz hakaretler işittik. bunu daha önceden öğrendiğimiz veyahut da bunu iddia ettiğimiz ya da söylediğimiz bu durumda sonrasında birçok çok değerli konuklarım yayında anlattı böyle böyle şöyle şöyle diye üzerine hakaretler işittik. O yüzden de yani artık transferin ne kadar dinamik bir süreç olacağını ve olduğunu da hepimiz de biliyoruz. Kemal Hocam lütfen
1: devam edelim. Ne kadar tedbirli olduğumu biliyorsun bu konularda. Seninle olan yayınlarda sen de keza tedbirlisin. Çünkü bu çok kaygan bir zemin. Yani burada verdiğin haber bir saat içerisinde iptal olabilir. Yani futbol bu menajer başka bir takım bulur başka bir hatta bunun en yakın önünde Lazio şey bir Burak Yılmaz anlatıyor Çin'e gittiği hikayeyi anlatıyor hatırlıyor musun? Ben diyor İngiltere'den bir takımla anlaşmıştım diyor ayıp olmasın diye Çinlilerin tekliflerini dinlemeye gittim diyor otele diyor ki takımı duydum diye imzayı attım diyor hiç diğerlerine haber bile vermedin diyor mesela aslında İngiltere'ye gidecekken öbür taraftan gelen teklife gidiyor vesaire. Bu gibi işler çok fazla olabiliyor futbolda. Yani para kafa karıştırıyor, menajer kafa karıştırıyor. Şey de oluyor bu sefer. Hani teknik direktörü güven meselesi de var. Mesela Malinovski transferinde Trabzonspor teknik direktörü çok büyük etkisi var. Keza Marek Avşik transferinde o dönem işte Abdullah Avcı ile direkt görüşülmesinin etkisi olmuştu. Bunu Marek Avşik de söylemişti. Ama sen bir İngiltere Ligi uzmanısın. İngiltere Ligi'ni yakından takip ediyorsun. Bu sefer soruyu ben soracağım.
0: Lütfen.
1: Salah tüm İngiltere tarihinin en iyi 10 oyuncusundan birisi midir?
0: Kesin. %100. Yani tartışmasız abi yani. Ben
1: 5 oyuncusundan biri midir?
0: Kesin. Bence 5 oyuncusundan da bir tanesidir.
1: 3 oyuncusundan biri midir?
0: Düşünüyorum. Yani ilk 3'ü kafamda oluşturmaya çalışıyorum. Bence ilk 3'te de vardır ama 1 değildir diyorum.
1: Bir kim?
0: Bir ya bilmem ben tabii Arsenal'li olduğum için her derim ama
1: ben de her derim bile ya. Evet. Ben de her derim.
0: Ya Arsenal'li olduğum için ama yani biraz objektif bakalım.
1: İlk 5'e kesinlikle şüphesiz şüphesiz yazarsın.
0: Kesin ilk 3
1: yani.
0: Bu arada bence bu arada. Kesin ilk 3.
1: Peki Türkiye'ye gelmiş en büyük 5 futbolcudan biri midir?
0: Şüphesiz.
1: 3
0: 3'ü düşünüyorum. Kariyer olarak mı düşünmeliyiz bunu? Peki sayılar mı futbol? Yani bilmiyorum çok fazla. Çünkü çok...
1: Burada da hepsi için okey gibi şu anda bana. Hepsi de okey.
0: Ya 5 kesin. 3 çok tartışılır. Ya 1 değil. 1 yani bana göre Eto.
1: Ama şey tutarsız değil mi? İngiltere'nin en büyük 3'ünden biri ise Türkiye'nin nasıl en iyi 3'ünden biri olmuyor?
0: Değil mi? Değil mi? Evet. O da tutarsız doğru. Yani şu anda kendimi çeliştim. Haklısın bu arada. Evet. İlk 3 kesin
1: Roberto var. Roberto Carlos'u saymıyorum. Evet. Bir savunma oyuncusu olduğu için saymıyorum.
0: Saymayalım onu. Evet bence de
1: O ayırıyorum. Çünkü şöyle Roberto Carlos şöyle bir şey. Tüm dünya tarihinin en iyi soldakidir Roberto Carlos.
0: Kesin.
1: Ama Roberto Carlos'u çıkardığımızda Türkiye'ye gelmiş en büyük futbolcu olacak Salah. Eğer transfer gerçekleşirse.
0: Bence ikinci olur. Yani bana göre. Yani o da çok bana göre. Bir yorumcuyum bile. Sonuçta. Yani bana göre Eto çok büyük oyuncuydu. Ben çok beğenirdim. Yani futbolculuğunu ve şeyini. Yani mesela Eto, evet, Salah, Drogba derim.
1: Eto'nun şöyle ama şöyle. Burada geldiği dönemsel olarak da değerlendirme yapsak diye söylüyorum bunu.
0: O zaman evet. O zaman olabilir. Yani o zaman bir Salah yani.
1: Salah 41 tane maç oynadı. Dünya Kupası'nda çeyrek yaptı da geliyor.
0: Evet. Doğru. O da var.
1: Eto bu seviyede gelmemişti. Tabii evet. Ki Eto normalde yani herhalde 3-4 tane Premier Lig, La Liga. 2 tane Şampiyonlar Ligi falan vardır Eto'nun muhtemelen tahmin ediyorum.
0: Olabilir. Belki fazlası da vardır bilmiyorum ama yani şey yani şunu diyene de karşı çıkmam. Salah Eto'dan büyük futbolcudur diyen bir kişiye de asla karşı çıkmam yani. Sadece bir yorum yaptım yani bana göre. Size böyle. Hani bu,
1: ya sanki ben Salah Eto'dan bu sırada Beşiktaş'a gelseydi aynı kanaatteydim. Ben Trabzonspor tarafından konuşmuyorum. Salah daha büyük yani. Çünkü Salah game changer, oyunu değiştiren bir oyuncu.
0: Evet, yüzük.
1: Yani Liverpool'u şampiyon yaptı Salah yani. Çok Şampiyonlar Ligi şampiyon yaptı.
0: Çok farklı adam. Yani.
1: Liverpool'un yarısını Müslüman yaptı adam. Yani eskisi o kadar büyük yani.
0: %100. Abi peki bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi şöyle bir bakış açısıyla bir yorum yapmıştım. Dün olsa gerek veyahut da önceki gün bir yayında sohbet ederken Trabzonspor'un üzerinde zaten bu aralar fazla metiyeler düzüyorum. Çok Trabzonsporlu musun diyenler bile çıkacaktır artık ortaya ama. Yani şöyle bir soru soracağım. Şimdi abi Trabzonspor'da maaşlar çok böyle sistematik bir şekilde ilerliyor ve gerçekten bana göre gerçekten en iyi yönetilen kulübün de Trabzonspor olduğunu birçok kez de söyledim ama şu anda da böyle düşündüğümü bir kez daha dile getireyim ama Salah'ın gelmesi oradaki o kolej havasını bozma gibi bir risk görüyor musun? Yani çünkü çok büyük maliyetli oyuncu ve Trabzonspor bu kadar büyük maliyetlere çıkmadan aslında çok iyi rayına oturmuş bir çok güzel bir sistem takımı haline geldi. Salah'ın burada yaratabileceği bir sıkıntı görüyor musun? Merak ediyorum. Yani belki de bambaşka bir pencere açarsın.
1: Çok tartışılan konuşulan bir konudur. Şimdi bunu şöyle bakalım bu olaya istersen. Wagner Pino olduğunu düşün.
0: Pino'yu.
1: Salah'la futbol oynayacaksın. Muhammed Salah'la önlü arkalı oynayacaksın. Bak tek bir oyuncu olduğunda bahsediyorum. Salah gibi birisi 10 milyon alıyor, birisi 8 alıyor, birisi 6 alıyor, diğerleri 1 milyon alıyor senaryosundan bahsetmiyorum.
0: Tamam.
1: Sadece tek bir tane futbolcu çok

0: yüksek olduğu arasından bahsediyorum.
1: Tamam.
0: Ya tüm Arjantin, koca koca Arjantinli futbolcular, De Paul'ler, işte Martinez'ler kalecisi vesaire. Messi için her şeyi yapmayı göze aldılar. Bazen takım bir oyuncu için her şeyi yapmayı göze alır. Onun için oynamaya, mücadele etmeye göze alır. Onu önümüze geçsin, arkandan gelelim der. Ve aldığın ne paraya bakar ne başka bir şeye bakar. Ha. Çünkü burada Sözbel'in Muçi salağın kaç para edeceğini tabii ki biliyor yani. Ne kadar maaş alacağını biliyor. Bir de şöyle. Mesela atıyorum Pina 5 milyon alacak da ya Pina senden düşen de bunu Muhammed Salah'a verelim demedi kimse. Yani kimseden çıkmış bir para değil. Ha, uzun vadede işte bir yapılanma vardı, buna zarar verir mi? Ben şampiyonluk hikayesinin evet şeyi kıymetli buluyorum tabii ki. Yani seninle sezon boyunca konuştuk, sen de bu konuda çok fazla bir fikir belirttin. Bir yapılanmaya gitmiş olması, işte bir ekonomi üretmeye çalışması vesaire, tamam. Ama şampiyonluğu oynayacaksan, UEFA Kupası'nı oynayacaksan, o son 5-6 haftalık periyoda girdiğinde 19-21 yaşındaki futbolcuların orada ayağı titrer.
1: Ha.
0: Orada birisinin, çocuklar sakin olun, ben Şampiyonlar Ligi finalleri gördüm.
1: Doğru.
0: Ben Premier Lig'de Chelsea deplasmanı gördüm, City deplasmanı gördüm. Şuralardan çıktık biz, buralardan çıktık. Ben Mısır'a çeyrek final yaptırdım deyip dümene geçmesi parayla da satın alınacak bir şey değil bence bu sana. Ya, onu da
1: çok doğru ya. Yani şimdi düşünüyorum tabii yani ki bilerek bir, aslında tersten alınıyor. Bir soru sormaya çalıştım da yani biraz da ben de şimdi sen tabii ki konuşunca abi yani hayal etmeye başladım. Kafamda bazı şeyleri böyle şey yaptım. Abi mesela adam sabah diyelim ki idman 8'de 7'de Muhammed Salah geldi, zımba gibi idman yapıyor. Oyuncu da kendine bir çeki düzen de verir yani. Hakikaten doğru dediğin yani.
0: Bir de bu bütçelerin şeyi de ekleyelim. Trabzonspor büyük bir futbol şehri. Dün şehirde büyük bir şenlik havası vardı. Bugün Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü 2 Ağustos.
1: Bir kez daha kutlayalım. Evet. Lütfen hocam.
0: Aynı zamanda dün işte şehirde bir tane birisi Salah editlerini kamyonetin arkasından yansıtıp gezdirdi. Belki Twitter'da sosyal
1: onu görmedim, onu görmedim. Güzel bir şey olabilir baya. Ona bakayım yayından sonra.
0: Ama tüm bunlara rağmen insanların maça gitme konusunda bir ayaklarının geri çekmesi vardı. İşte stat çok büyüktü. Maça gidilse bile 20 bin kişi gitse bile geri işte yarısı yok gözüküyordu. Ama Muhammed Salah indirdiğin anda
1: stadı doldurmuş
0: oluyorsun.
1: Dolar olsun.
0: Sen aynı zamanda bu bütçenin içerisinde buradan bir kar elde etmek değil, sağ içe güçlü oluyorsun. Ya bir de şu var, şu bir tek. Dünya futbol dünyada çok değişti. Şimdi çocuklar sokakta Greenwood oluyor, Icardi oluyor, Osimhen oluyor.
1: Doğru.
0: Trabzon şimdi çocuklar da salam olacak artık. Ya bu bence paranın falan önünde bir mesele.
1: %100 abi.
0: Yani %100. Şu çok heyecan verici değil mi ya? Arkadaşlar. Trabzon'da bir camiden cuma namazı çıkışında Salah'la karşılaşma ihtimali.
1: Abi çok inanılmaz.
0: Heyecan verici bir ihtimal değil mi yani?
1: İnanılmaz. Yani hangi camide kılıyorsa keyfi olarak hani yolumu değiştirip evet, o camiye gidelim kılarım yani.
0: Evet yani Muhammed Salah'la cuma namazı çıkışında karşılaşma ihtimali bence müthiş bir şey ya. Trabzon şehrin içine unutulmaz bir şey ve ben bu gibi hikayelerden mutlaka çok tatlı hikayeler çıkacağı düşünürüm hep. Futbolda güzelleşti. Mesela Marekamşik'ten çok güzel hikayeler çıkardı Trabzonspor. Yani şehirde Marekamşik denilen futbolcu futbol Trabzonspor'da bıraktı. Ya bu çok çok önemli
1: çok
0: bir olay.
1: Çok ekstra
0: yani.
1: Bir bilgi yani.
0: Ondan sonrası Napoli'nin en büyük starı, en büyük ismi futbol Trabzonspor'da bıraktı.
1: Kesin. Ya hatta bak ben çok yani bunu yayınlarda paylaşmıyordum normalde ama bir tane bu örneğe istinaden bir şey paylaşacağım. Hayatımda Mertens'le 5 dakika sohbet etme şansım oldu. Galatasaray ilk transfer olduğu gün ben bir yerde karşılaştım Mertens'le ve bir 5 dakika sohbet ettik beraber. O Napoli takımını anlattım işte. Ben çok beğeniyordum işte. Insigne, Kayon, Mertens o oyunu anlattım falan. Adam bana Hamşik dedi direkt. Yani değil bizim mi? Oyun Hamşik dedi yani. O kadar adam da kendi ağzıyla evet. Bunu bana söyledi abi. Lütfen abi.
0: Mertens bu yani.
1: Mertens
0: bu
1: yani Mertens abi. Yani. Aynen öyle. Yani o yüzden başka bir adamdan bahsediyoruz. Mertens çok önemli adam da
0: isimler yani. Çok özel isimler bu isimler. Bu isimler de maliyet hesabı yapmaz. Bu isimlerin gelme ihtimali varsa alınır. Değil bazı mi? Şeyler reddedilmez. Yani yarın Messi Türkiye'ye gelme ihtimali var. 25 milyon maaş, 50 milyon maaş.
1: Getirsin
0: yani bunun marka değeri var yani. Messi'nin, Ronaldo'nun, Salah'ın Türkiye'ye gelmesi Türkiye Ligi'nin marka değerini arttıracak bir hamle.
1: %100. Abi ya şey hikayesi gibi ya. Ben şeye benzetim ben.
0: Mesela.
1: Lütfen.
0: Antep'e de gelsin bu oyuncular.
1: Aynen canım.
0: O taraftan konuşuyorum.
1: Evet yani burada Trabzonspor tabii ki yani Kemal Aydın bir Trabzonspor taraftarı ama hani konu bu değil yani. Bizim burada anlatmak istediğimiz şey çok çok başka. Hocam lütfen devam edelim.
0: Yani bu, dolayısıyla bu gibi isimlerin gelmesi Türk futbolu için de önemli bir şey. Ha keşke Türk futbolu çok farklı bir

0: İngiltere'de olsa da İngiltere'de oynadığı paraya da bizde oynama durumu olsa, bunu herkes ister ama maalesef öyle bir durum yok.
1: Keşke.
0: Maalesef bizim birçok hatalarımız nedeniyle, ligimizde yapılan birçok yanlışlar nedeniyle marka değerimiz düştü, birçok problemler oldu ama yapacak bir şey yok. Bizim böyle olmamız lazım yani, bu ligin kalitesi artmamız lazım. Ya da diyeceğiz ki kimse bu transferleri yapmayacak.
1: Evet.
0: Kimse yapmasın bu transferleri. Yani Galatasaray'da 75 milyon euro Osimhen almasın. Herkes Trabzonspor gibi genç alıp parlatsın, satsın, bir bütçe oluştursun. Türkiye Ligi de Avrupa'ya sıçrayanların ligi olsun. Herkes Porto Ajax olsun. Ben ona da okeyim.
1: Ben ama de okeyim ona bu arada. Ajax,
0: birisi Porto Ajax olmaya zorlanırken diğeri Real Madrid olabiliyorsa bu dengesizlik adaletsiz oluyor yani.
1: Bence güzel ifade ettin ya. Çok çok katılıyorum yani. Hatta
0: şimdi sen istediğin futbolcuyu alacaksın, öbürü istediği futbolcuyu alacak. Hiç problem olmayacak, verilen maaşla hiç problem olmayacak. X bir takım, bu Trabzonspor değil ya, Antalyaspor Eto'yu alınca herkes diyecek ki o nasıl oluyor? Hayır kardeşim, sen alıyorsan o da alacak. Ya da sen de almayacaksın.
1: Doğru.
0: Sen de almayacaksın. Hep beraber aynı dengede oynayacağız. Çünkü bu oyun rekabet olmayınca bir şey ifade etmez. Mesela bu yıl Anadolu takımları göreceğiz. Lige nasıl hazırlandı? Eğer fark çok açıldıysa bu da can sıkıcı. Yani ben 4 takımın arasındaki rekabeti istemiyorum ki. Aradan
1: tabii
0: işte
1: ki.
0: Gittiğinde Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzon, Antep'e gittiğinde korkarak gitmesi lazım.
1: Evet abi, Antep'e yani dönünce 3 atıp döneceğiz diye bir zihniyetle gidilmemesi lazım. Katılırım.
0: Fikstürü önüne aldığında Başakşehir'e nasıl şimdi bir fuar iyidir yazabiliyorsun kafanda bazen.
1: Doğru. Yani
0: Kocaeli Spor deplasmanına da kardeşim, Kocaeli Spor'a gidiyoruz biz ya, bir puan iyidir, onlar iyi takım kurdu diyebilmemiz lazım.
1: %100. Ya zaten oyun böyle gelişecek. Yani o kadar katılıyorum ki anlatamam.
0: 4 takım maç yapsın yani, bir şey ifade etmez ki.
1: Evet, %100. Yani zaten işte Premier Ligi neden çok fazla ben mesela izliyorum, ediyorum. Çünkü işte sallıyorum, Everton deplasmanına gittiğin zaman o takımın kazanacağını bilmiyorsun. Hani büyük bir takımın, evet, Everton deplasmanında kesin kazanacağı diye bir şey söyleyemiyorsun. O yüzden
0: ya Manchester şampiyonluk veriyordu ya.
1: Değil mi?
0: Son dakikada Agüero atmasaydı Manchester City 50 yıllık şampiyonluğunu 51 yıl sonra olacaktı belki. Olamayacaktı şampiyon yani. Herkes hatırlar Agüero'nun attı o golü.
1: Tabii canım.
0: Zeko atmıştı, peşinden Agüero atmıştı son dakikada.
1: 90 artı küsür, hatta 3-2
0: evet,
1: ilk yarı maçı.
0: Manchester'da şampiyonluğu beklerken falan yani. Bu niye oluyordu? Bu yüzden oluyordu. Mesela herkes unuttu ama mesela 3 sene önceki şampiyonlukta Bursa Spor şampiyonluğunu herkes hatırlar. Fenerbahçe'nin son dakikada Trabzonspor'a verdiği şampiyonluğu. Herkese veya Denizli, Fenerbahçe Denizli. Bunu orada hikayeyi güzelleştiren şeylerdir bunlar.
1: Bak, bir dinleyicimiz biraz seni sinirlendirmek istemiş. Arada bir cümle kuracağım, bir yerek kuracağım bu arada. Abi sırf Fenerbahçe'yi yenmek için de Muhammed Salah alınmaz diye bir cümle kurmuş bir dinleyicimiz.
0: Yani ilk kez duymadığımız maçlar oldu ya Fenerbahçe'yi yenmek için Muhammed Salah.
1: Doğru, haklısın.
0: Ama şöyle, herkesi heyecanlandırır ya. Yani Muhammed Salah Kadıköy deplasmanına çıksa Fenerbahçeliler de buna heyecanlanır. Keza Muhammed Salah Fenerbahçe'ye gitseydi, Galatasaray'a gitseydi, Galatasaray'da buna heyecanlanır. Bu heyecanlandıracak bir transfer.
1: Şöyledir yani. Abi, şöyle bir yorumum vardı benim. Mesela ben normal şartlarda bütün maçlarda burada sunuma geliyorum işte. Yazları zaman zaman tabii ki belli aralarda, hafta sonu programları veya hafta içinde zaman zaman sekiyor ama her maç işim benim. Ve dedim ki bir tane şeyde rica ederim, bir başka arkadaşım, bir meslektaşım burada benim yerime yapar. Önümü iliklerim, Salah izlemeye giderim dedim yani, gelirsiniz.
0: Ya izlersin Salah yani, değil mi? Şey yaparsın, heyecanlandırır ya, ne yapacak diye beklersin.
1: Abi çok başka
0: çünkü bu adamı biz izlemek için işte İngiltere Ligi'nde izliyorduk bu adamı, işte gündüz maçları oldu. Şimdi artık hayatımızın bir parçası olacak.
1: Abi evet.
0: Ne bileyim, basın açıklaması yapacak, senin basına düşecek. Çok büyük bir marka değeri. 67 milyon takipçisi var Instagram'da.
1: Gerçekten mi? O kadar var mı ya?
0: Evet, 67. Yanlış, tam 67 milyon takipçisi.
1: Doğrudur.
0: 60'ın üzerinde kesin de.
1: Doğrudur, çokmuş ya. Yani şu an bayağı şaşırdım.
0: İşte inanılmaz bir şey yani bu. Yani tüm Müslüman coğrafyasının en büyük ismi.
1: Doğru. Yani en tanınan ismi olabilir bu arada. Yani şu anda aktif, real, Müslüman kitleyi düşünelim. Hakikaten en meşhur ismi olabilir falan.
0: Ülke liderleri saymazsak evet. Ülke liderleri saymadığımız
1: onlar kenarda,
0: takdirde.
1: Onlar kenarda. Evet.
0: Onu kenara koyduğumuzda tartışmasız o zaten. Ülke liderini saymadığım takdirde.
1: Tabii ki.
0: Muhammed Salah'tan daha fazla tanınan bir Müslüman coğrafyada bir isim yok herhalde.
1: Bence yoktu yani. Bilmiyorum, aklıma yok, gelmiyor. Yani. Dinleyicilere soralım.
0: Evet.
1: En tanınan Müslüman devlet başkanları haricinde Muhammed Salah mıdır? Dinleyicilerimize
0: de düşünelim, kim var?
1: Abi düşünüyorum. Yani Amir Khan olabilir belki, Hint. Gerçi o da Müslüman değil ki.
0: MMA'ci var bir tane.
1: Habib.
0: Ha, ama yok olabilir. Ya. Abi, yok abi salaktır ya. Olmaz yani. Evet salaktır. Evet bence de. Onun haricinde bakıyorum. Türkiye'de öyle bir insan var mı diye. Yani devlet liderlerini falan saymasa Türkiye'nin de Cem Yılmaz'ın Tarkan'ı söylersin. Haricinde kız var mı? Mesela tekrar yok yani. Yok ya Muhammed Salah ya, inanılmaz bir isim ya. Bunu hala farkında değil bence Türkiye'deki kimse.
1: Değil mi? daha gelmedi onun şeyi değil mi yani kafası?
0: Evet
1: yani.
0: Evet. Ya ben muhtemelen tarihin en acayip karşılamalarından biri olur Trabzon'da.
1: Abi Trabzonspor'un şampiyonu kutlamasındaki ışık şovu çok beğenmiştim. O hani inanılmaz
0: bir şey yapabilir.
1: Abi bence ona yakın bir şey olabilir yani.
0: Şöyle mutlaka izletiliyordur futbolcuya böyle şeyler.
1: Değil mi? Kesin.
0: Tabii yani yapıyorlar. O bağlantıyı
1: bir akıllı senden ben değiliz değil mi abi yani kesin yapılıyordur.
0: Tabii. Şöyle Muhammed Salah olduğunu düşün. Aha. Trabzonspor'dan teklif geldi görüşüyoruz falan filan. Aha. Bir YouTube'a Trabzonspor'u yazarsın yani değil mi?
1: Dersin yazarsın ki, abi.
0: Şehri yazarsa şehir hakkında bilgi alırsın vesaire. Bunlar
1: abi bence turist de çekersin bu arada. Yani mesela spor turizmi diye bir durum var. Adam
0: ben şöyle söyleyeyim. Acayip turist de çekersin yani. 1 milyon forma satıyormuş yılda Muhammed Salah kendi adına. Ayrıca falan Trabzon'a direkt uçuş olur. Trabzon'da da Arap turistinin ilgisini herkes biliyor. Araplar Trabzon'u çok seviyor. Nasıl İngilizler, Almanlar Antalya civarını seviyorsa Araplar da Trabzon'u çok seviyor. Çok gelip gidiyorlar. Turist olarak tabii ki. Bence bunun artı bir katkısı olacaktır. Hani belki de bundan 6 ay sonra Türk Hava Yolları'yla Muhammed Salah'ın oynadığı bir reklam kampanyası, bir sponsorluk anlaşması bu gibi şeylerde görebiliriz ki bu da Trabzonspor maliyetini azaltan şeyler olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu tahmin tamamen varsayım yani bilgiye dayalı değil. Muhammed Salah kavgada yumruk sayılmaz derler ya. Muhammed Salah gibi transferlerde de para sayılmaz çok fazla. Yapacak bir şey yok. Bir de şu var. Tweet attım bir tane. Bayağı birkaç yere de düştü. Dedim ki Trabzonspor olarak Trabzonspor iki tane ev aldı. Olay bir Agusto. Tamam. Sonra bu aldı iki tane evi. Kentsel dönüşüm vurdu. Aha. Evlerin parası değerlendi, evleri değerlendi. Şimdi bu iki evini sattı kentsel dönüşümden sonra ve villa alıyor. Yani bunda garip bir şey yok ki.
1: Yok.
0: Daha iyi bir eve geçmek istiyor Trabzonspor. Para kazandı Trabzonspor bu yıl. Milyonlarca euro para kazandı.
1: Doğru. Ve
0: 5'i aldı adam 30'a sattı.
1: Bu konuşulmam. Yani bunun bence bu kadar fazla hani bu kadar program yapıyoruz ve ya ben bilerek özellikle Trabzonspor'u sürekli vurgulamaya çalışıyorum çünkü abi yani herkes ister istemez tabii ki İstanbul bazlı bir radyo frekansıyız ve burada yapılan yayınlarda da abi hiç hakkı teslim edilmediğini düşünüyorum. O yüzden de ben özellikle Trabzonspor'u yani sürekli aslında öne de ekstra çıkarmaya çalışıyorum.
0: Ben de Trabzonlulara da sana teşekkür ediyorum. Ben bunu çok farkındayım gerçekten. Bu adaleti sağlamaya çalıştığımda farkındayım. Bu sırada ben de biraz futbol severiz.
1: Tabii canım.
0: Bu taraftarlık değil yani Trabzonspor veya başka bir takım. Çünkü Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Konya, Antep yoksa Trabzonspor'un varlığı bir şey ifade etmiyor. Bu rekabet olması lazım.
1: %100.
0: Dolayısıyla biz bu oyunun kendisini sevenler olarak gerçekten adaletli bir şekilde bakmamız gerekir bu olaylara diye düşünüyorum.
1: Kemal Hocam. Adıma. Çok çok teşekkür ediyorum bu arada. Hakikaten süper bir bağlantı oldu. Ederim. Çok keyif aldım gerçekten. İyi ki varsın diyorum. Çok sağ ol abi.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kal abi. Evet Kemal Aydın bizlerle beraberdi. Dinleyicilerimiz çok kızmışlar. Niye sürekli konukla konuşuyorsun? Dinleyiciyi unutuyorsun diye. Haklısınız. Haklısınız. Dinleyici her zaman haklı. Öncelikle bu isyanı yapan Sabri Bey'e öncelikle sevgilerimizi iletelim. Yani demiş ki Trabzonspor nereden aslında bu parayı buluyor da Salah işine girebiliyor demiş. Trabzonspor Trabzonspor'a bence uyum sağlayamaz demiş. Tabii sorarsanız sevinirim demiş. Soramadık. O da benim hatam olsun Sabri Bey. Özür dileriz bir kez daha sizden. Şöyle demiş bakıyorum. Ya bizim o camide Salah'la karşılaşma ihtimaline göre yani birazcık alaylı bir mesajınız var. Can Bey gene neden mesaj okumuyorsunuz? Eleştiri yok, hakaret yok demişsiniz. Sevgilerimizi bir kez daha iletelim sizlere. Sabri Bey yani şöyle ben de ilk düşüncede şey düşünüyordum. Kemal'le sohbet etmeden önce Kemal Aydın'la diyordum ki kendi çapımda işte iş çok rayında işte Porto Ajax modeli tarzı yönetilen gerçekten farklı bir işi yaptığının farkında olduğumuz bir Trabzonspor'u seyrettiğimizi sürekli vurgulamaya çalışıyordum. Sonrasında ama yani Salah gibi bir adamın da böyle lakayit bir adam olmadığını da biliyoruz. Yani belli yıldız var lakayit olur. İşte efendim antrenmana gitmez. İşte vesaire vesaire diyelim. Daha uzatmayalım o konuyu. Ama Salah konusunda, Salah'ın iş disiplininde yük

yüksek bir adam olması kaynaklı olarak, hani giderse sanki fena da olmaya da bilir algısına biraz biraz gelmeye başlıyorum. Bilmiyorum, ben bir tık daha Beşiktaş'a aslında daha uygun olabileceğini düşünüyorum kendi adıma bir futbol sever olarak. Ama anlıyorum bu arada, eleştiriyi de anlıyorum, Sabri Bey'in düşündüğü noktayı da anlıyorum. Bu arada en ünlü Müslümanları konuşurken çok iyi bir örnek geldi. Muhammed Ali saymamız tabii ki gerekir bu arada.